0: Bir de neydi? Neydi? Kuruçao.
1: Kuruçao. Kuruçao falan dedik. Kuruçao.
0: Kuruçao'ya mesela baktım da dünya şehri nerede falan diye.
1: Buldun mu?
0: Buldum. Küçük
1: bir Büyük adayla aynı. Orada da ne yangın çıkmış dün gece ya büyük adada.
0: Sahilde restoran yanmış. Restoran yanmış. Orman Allah'tan çok fazla ormana sıçramamış evet, yani. Evet. Sıçramış bir kenara ama orayı hemen söndürmüşler.
1: Belki Ersen buradan, Ersin Beşiktaş silmiş olabilir mi abi demiş.
0: Mesela bu çok dikkat etmek lazım. Çok şey ya, çok sıcak havalar. O yüzden ormanlık alanlarda veya çevresinde araç sürerken en azından izmaritleri falan atmamak gerekiyor. Çok dikkat etmek lazım.
1: Evet, mesele eğer altyapıya geldiyse program bitmiş demektir.
0: Tamam, transfer
1: Türk futbolunda biri altyapıdan bahsediyorsa bilin ki o program sıkılmıştır, bitse de gitse de dönmüştür.
0: Artık şey yok, transfer yok, ne yapalım, hep aynı isimler üzerinden gidiyoruz.
1: Bakın
0: yani.
1: Arkadaşlar, ben de söyleyeyim size, bir programcı altyapıdan gerçekten bahsediyorsa abi, bak Beşiktaş'ın altyapısından 4 tane oyuncuyu kadroya vermişler, işte Galatasaray'da 2 tane oyuncu deniyormuş, Fenerbahçe'de şu varmış falan, bir Ajax'ın altyapısı sistemiyle konuşmaya oraya girildiyse, bir de Kocaeli geldi, işte Sakarya, Eskişehir gibi takımların da gelmesi lazım konusu da açıldığında, kapatın orayı, kaçın. Ben size ne söyleyeyim. Orayı kapatın, kaçın.
0: Ama Kocaeli geldi.
1: Tamam, Kocaeli geldi ya. Şimdi oradan devam. Bak gördün mü, Kocaeli'nin gelişini boşuna demiyorduk. Sakarya gibi, Eskişehir gibi, Bursa gibi. Onlar da gelmeli.
0: Bursa da geliyor.
1: Tabii. Öyle işte.
0: Bursa da yavaş yavaş geliyor.
1: Teşekkür ediyorum İrfan. Görüşmek üzere. Var mı dijitalde?
0: Var bekliyorum.
1: Bir de yayın var. Peki. O zaman yarın kısmetse konuşmamak üzere Murat Üzen'e bağlanacağız. O da kızıyor çünkü. Diyor ki abi başkan diyor konuşmayın diyor.
0: Öyle mi diyor?
1: Olabilir derim ben diyor abi, ama söyleyemem abi diyor. Önder Özen'e söz verdim diyor, konuşamayacağım diyor. Hep öyle.
0: Onu Twitter'dan yazıyor. Ondan sonra Murat Üzen Twitter'dan yazıyor. Konuşamayacağım diyor, evet, ama Twitter'dan yazıyor.
1: Konuşmadım ki başkanım, yazdım sadece diyor o da. O da çakal.
0: Neyse, Giresun'a gidiyorum bu arada. Allah izin verirse.
1: Haftaya telefon bağlantısı yapacağız.
0: Telefon bağlantısını Giresun'da yayladan
1: fındık
0: falan.
1: Fındık gibi yayın bekliyorum senden.
0: Yok, fındığa gitmiyorum işte. Fındık Ağustos ayında ya, oradan kaçıyorum fındığa gitmemek için falan. Temmuz ayında gidiyorum.
1: Sizin ev deniz kenarına yakın mıydı?
0: Evet, yakın. Yürüyerek 5 dakikada gidiyorum ben.
1: Bak.
0: Tabii canım.
1: Güzel.
0: Şehir merkezinde
1: tam dönemi.
0: Bunlar Bulancak'ta.
1: Bulancak.
0: Tabii şehir.
1: Denize en yakın yer.
0: Tabii abi, 5 dakikada gidiyor.
1: Google Earth'ten bulun bizi.
0: Fisko Birliği'nin arka tarafı.
1: Bak, mahalleyi de verdi oradan, devam etti güzel.
0: Fisko Birliği'nin arka tarafı gideceğiz. Şey yapacağız. Önce bir yaylaya gitmem lazım. Uzun yıllardır gitmedim ya. Bektaş Yaylası'na bir gideyim.
1: Son transfer özeti geçin de öyle kapatın demiş. Olmaz. Her istediğini yaptın da bittim ben.
0: Şeyden bağlanacağım ya, yayladan bağlanacağım bu sefer.
1: Yayladan bağlanacak.
0: Son... Takım Avusturya'ya gidecek. Ben de şey,
1: Fenerbahçe'ye ne geliyor dedin? Girassi ile kim?
0: Girassi ya da Watkins.
1: Watkins geliyor.
0: Greenwood için Fenerbahçe yoğun çalışma yapıyor ama burada Atletico Madrid de devreye girdi. Şimdi Roma ile yarışıyordu. Şimdi Atletico Madrid de devreye girdi. Greenwood da bu konuda pazarlıklar devam ediyor. O olmazsa Brahim Diaz ve Adeyemi'yi Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan bir isim. Stoper için Malangsar'la görüşmeler devam ediyordu. Ancak Malangsar'ın isteği, yani yıllık ücret 8 milyon euro civarında bir isteği var, imza parası hariç. Ya yönetimin burada düşüncesi de toplam işte 8 milyon euro oyuncuya versek 3 yıllık sözleşme 24 işte şeyle beraber imza parası 30 milyon euro. Yani bu rakamı vermeyi pek düşünmüyorlar. O yüzden de Osterwold'da zaten hocanın kalmasını istediği bir isim. Osterwold'dan kaldığı bir senaryoda ise bir stoper transferi yapılmaz diye düşünüyorum. Yabancı en azından. Diğer taraftan yerli stoper içinde Adi Demirbay ile Ümit Aktay isimleri halen gündemde Fenerbahçe'nin. Diğer taraftan sol bekler, sağ beklerde şu anda bir yeni transfer düşünülmüyor. Orta saha rotasyonu zaten tamam. Sol kanat, orada Kerem var, orada Oğuz Aydın'ı da değerlendirebilir ki hoca İsmail Kartal Oğuz Aydın'ın Oğuz Aydın'ı görmek istiyor ve Oğuz Aydın'dan daha fazla yararlanacaktır hoca. Çünkü Oğuz Aydın Fenerbahçe'ye geldi ama gerek Mourinho döneminde gerekse Tedesco döneminde yeterli şans verilmedi oyuncuya. Son milli takımın son Amerika ile oynadığı maçta da iyi performans ortaya koydu Oğuz Aydın. Dolayısıyla ben Oğuz Aydın'ın daha fazla forma şansı bulacağını ve yeni sezonda da adeta yeni bir transfer gibi olacağını düşünüyorum. Diğer taraftan da forvet transferi zaten söyledik. Burada Fenerbahçe'nin en büyük şanssızlığı Vedat Muriç'in sezon başı kampında sakatlık yaşaması ve sezon başı kampını kaçırması olacak. Çünkü bir oyuncu için sezon başı kampı

çok önemlidir. Onun tekrar Vedat'ın içinse toparlanması, sakatlıktan sonra çıkıp oynayacak düzeye gelmesi biraz daha zaman alacak. Ama diğer taraftan da Talisca'nın bu kez yeni sezon kampına katılması bence önemli bir avantaj. Geçen sezon, önceki sezon devre arasında kadroya dahil edilmişti Talisca. O Arabistan'dan geldiği için bir alışma süreci geçirmişti. Hı hı. Sonraki geçen sezon kampına

0: bir sezon başı kampında eğer sakatlısız geçirirse bu kez Talisca'nın da hani daha güçlü, fiziksel anlamda daha güçlü bir Talisca daha etkili bir performans ortaya koyacaktır. Gerek 10 numara pozisyonunda, gerekse de forvette alternatif olarak değerlendirecek. Gornik maçında da ben forvet olarak Talisca'yı bekliyorum. Ha, yeni forvet mutlaka transfer edilmeye çalışılacak ama şimdi gelecek oyuncunun takım uyum sağlaması, işte eğer tatildeyse gelip burada fiziksel olarak kendini takım seviyesine çekmesi zaman alacağı için ilk maçta şeyin yokluğunda, Vedat'ın yokluğunda Talisca forvet oynayacaktır diye düşünüyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Ağzına yüreğine sağlık. Yarın saat 10'da buluşmak ümidiyle.
2: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap sona erdi. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Berk Sayar'la parantez başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Parantezden mutlu günler. Ben Berk Sayar. Parantez programında günün gündemini birlikte değerlendireceğiz, birlikte konuşacağız ve her daim olduğu gibi 0212 273 10'dan sizlerin mesajları bizler için çok kıymetli. 0212 273 10'dan mesajlarınızı iletin lütfen ve burada sizlerden gelen mesajlarla, sizlerden gelen görüşlerle ilerlediğimiz birçok bölüm olacak programımız dahilinde. Yani Fenerbahçe'yi konuşarak esasında Aydın Cingöz'den devraldık mikrofonu. Az önce Dici Futbol YouTube kanalından daha fazlasına ulaşabileceğiniz bir içerik sizlerleydi, kulağınızdaydı. Oranın bir bölümünü, belki bir saatlik boyunca tüm her anını dinleyemedik, sizlere iletemedik ama sevgili Cihan Dişli, sevgili kardeşim, mesai arkadaşım Cihan Dişli'den mikrofonu devralmadan önce Aydın Cingöz'ün de oradaki haberlerini, detayları verdiği Dici Futbol canlı yayınını sizlere ilettik. Oraya baktıktan sonra, Fenerbahçe detaylarını bu kadar uzun konuştuktan sonra, biraz da Berke Gültekin'den biz yine soracağımız, almak istediğimiz kampa ilişkin detayları vesaire alacağız ilerleyen dakikalarda. Sonra Fatih Demirkol'la şöyle geniş bir gündem analizi yapacağız ama tam da Galatasaray kısmına parantez açmadan geçmeyelim istiyorum oralara. Kaldı ki saatler 18-20 arasını gösterdiğinde yeniden buluşacağız haber masasında. Onun da altını çizeyim. Ferhat Kızıltaş, hoş geldin, selamlar.
5: Hoş bulduk, belki iyi yayınlar diliyorum.
4: Teşekkür ediyorum, keyfin yerindedir umarım.
5: Çok şükür İstanbul'da sıcak bir hava var. Bizler de aynı senin gibi çalışmaya devam ediyoruz.
4: Evet. Maalesef sıcak bir hava ve işte gölgeyi düşünmeyene gölgeyi düşündüren, klima düşünmeyene klimalı ortama girmeyi düşündüren, işte neden orada olduğunu sorgulayan birçok insan vardır mesela. Şu an trafikte dinleyip neden buradayım ya, keşke bu sıcakta burada olmasaydım diyen mutlaka birileri vardır ya, değil mi? Dokunalım hadi, her dinleyicimize dokunalım. 0212 273 10'dan mesajlarınızı gönderin. Sıcağı nerede geçiriyoruz abi? Ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Merak ediyorum. Evet. Hakikaten samimi soruyorum. Nereden dinliyoruz radyoyu? Aynı zamanda nereden kulak veriyoruz? Mesela bak, ilk mesaj geldi hemen hızlıca. Gökhan Bey'den geldi. Gökhan Tüfekçi, daimi dinleyenlerimizden sağ olsun. Buradan da yazar, Instagram'dan da. Instagram Sayarberk'ten bu arada takipleşebiliriz. Bunu da aktarayım. Ferhat Kızıltaş, seni sosyal medyadan Galatasaray haberlerinden nereden takip edebilir dinleyicilerimiz? Onu da alayım hatta.
5: Yani şunu söyleyebilirim. Tabii ki Galatasaray'da bu.
4: Galatasaray'da seni dinleyicilerimiz nereden takip eder esasında? Sorumu anlamadın Ferhat Kızıltaş.
5: Yani tabii sosyal ki medya. Sosyal medya kanallarından takip edebilirler.
4: Peki. Kullanıcı adını sormuştuk. Kullanıcı adını sormuştuk.
5: YouTube Spor'da yayınlarımız var. Oradan da takip edebilirler.
4: Kullanıcı adın peki Ferhat?
5: Aynı Ferhat Alttirek Kızıltaş olarak takip
4: edebiliriz. Peki, Ferhat Kızıltaş'ın haberlerine de hem TV Spor'daki yayınlarıyla beraber oradaki kesitlere sosyal medyada Ferhat Alttirek Kızıltaş'tan ulaşabilirsiniz diyeyim. Sayerberg'den de Instagram'dan da takipleşelim. Maltepe'den dinliyorum abi, hayırlı yayınlar demiş. Selam belki yayınlar, hoş geldin. Koz yatağına doğru yoldayım demiş. Bir dinleyicimizin mesajı var, bakacağım, ilgileneceğim, teşekkür ediyorum, sağ olun Özcan Bey demiş. Ama Galatasaray'ın gündemine geçelim Ferhat'la beraber. Ferhat, Galatasaray'da tabii sen sorumu da yanlış anladın, direkt transfere doğru geçtin. Hiç bölmeyeyim, sen girdiğin yerden devam et.

0: Yani Galatasaray
1: yani zaten... Can Uzun'u merak ediyoruz her şeyden önce. Ama çok isim var, çok detay var. Detay sende.
0: Yani Can Uzun zaten şu an Galatasaray'da transferde bir numaralı seçenek, onu söyleyebiliriz. Çünkü ilk olarak Galatasaray santrafor arkasında bir oyuncu arıyor. Hı hı. Bu da Okan Buruk'un çok beğendiği Can Uzun. Ama tabii ki burada maliyetler çok tartışılıyor. Geçen sene, 2 sene önce 11,5 milyon euro transfer yapan Can Uzun kısa süre içerisinde gösterdiği performansla, gelişimle bugün 50 milyon euro değerinde bir oyuncuya dönüştü. Tabii ki Dünya Kupası'nda çok fazla süre bulamaması, kısmen de hakkının yendiğini düşünürsek aslında oyuncunun piyasa değeri çok da artmadı bir ay öncesine kadar. Galatasaray da bu fırsatı değerlendirmek istiyor. Kenan Yıldız, Arda Güler ayarında bir kalite olarak yaklaşıyor. Gelirse ilk 11'de değerlendirilecek. Sonraki satışı mümkün. Yani 40 milyon euro bonservis harcasanız bile bu para belki sizin kasanızdan çıkacak ama belki 3 yıl sonra, 2 yıl sonra fazlasıyla kasanıza geri yansıyacaktır. Böyle bir durum da var. Zaten Sayın Başkan Dursun Özbek son zamanlarda Galatasaray'ın biraz daha genç odaklı bir transfer politikası yapmasından yana, evet araya tecrübeli isimler serpiştiriliyor ama o bölgelerde şu an Galatasaray'ın düşündüğü Can Uzun ayarında birkaç oyuncu. Yani Can Uzun bunlardan bir tanesi, Cezayir milli takımında oynayan İbrahim Mazlar, Leverkusen'de, o da piyasası çok daha yüksek onun. O da mesela listede ama ilk olarak Okan Hoca'nın en çok istediği Can Uzun'la ilgili zaten bu hafta resmi temaslar başladı. Ben açıkçası oyuncu tarafının zor olduğunu düşünüyordum ki bununla ilgili haberler de vardı. Ailesi ve kendisi 20 yaşında olmasından dolayı Bundesliga gibi bir ligde biraz daha kalabilir mi tartışmasını yaparken Galatasaray'ın bu sıcak tavrı, isteği, Okan Buruk'un medyaya düşen açıklamaları aileyi oldukça memnun etti ve gerçekten çok da sevindirdi. Dolayısıyla Can Uzun'un ikna edilme sürecinin ben çok zor olacağını düşünmüyorum. Kulüple anlaşılması durumunda oyuncu da Galatasaray'da forma giymeye sıcak bakıyor. Çünkü kendisinin en büyük motivasyonu Şampiyonlar Ligi maçları. Çünkü Galatasaray yeni sezonda da Şampiyonlar Ligi lig aşamasında en az yine 10 maç oynanması öngörülüyor. Geçen sene 12 maç oynadı Galatasaray. Bu sezonda o başarının üstüne çıkılması hedefleniyor. Can da o bölgede ilk 11'de değerlendirmek isteniyor.
1: Tabii Galatasaray'da Can Uzun değil, sadece Sanchez'in gideceği, Sanchez'in yerine alınması muhtemel isimlerde konuşuluyor. Bu beni de meraklandırıyor mesela. Çünkü Van Dijk gibi, evet. Kim Min-jae gibi isimleri gördük. En son Emmanuel Fernandez anılıyor galiba, doğru mu? Bugünün haberi.
0: Yani Van Dijk şimdi 37-38 yaşında. Yani o ayarda. Davinson Sanchez 30 yaşında, 96 doğumlu ki siz Davinson Sanchez'i 9,5 milyon euro 5 taksitle aldınız. Bundan 3 yıl öncesine kadar. Gerçekten çok büyük bir transfer başarısı. Ki burada Erden Timur'un da gerçekten çok büyük payı vardı. Gerçekten burada da hakkı verilmeli. Onun haricinde bugün Sanchez'den Galatasaray çıkacaksa benim yönetim tarafından duyduğum şu: Galatasaray kasasında en az 30 milyon euro görmeli ki Sanchez'in yerini doldursun. Şimdi Como 18 milyon euroluk teklif yaptı, kabul edilmedi. Diğer tarafta Napoli'nin Singo ve Sanchez'e bir ilgisi var ama rakam sormadılar. Sadece ne düşünüyorsunuz tarzında bir ilgi gösterildi. Galatasaray'ın zaten cevabı belli. En az kasamızda 30 milyon euro gelir hedefliyor o konuda. Ama ben Sanchez'in nedense geçtiğimiz aylarda aldığı zamdan da ötürü, çünkü 5,5 milyon euroya geçen toplamda bir maaşı var. Bu bütçeleri bence kolay kolay Avrupa'da bulamaz. Vergi oranında düşündüğümüzde Sanchez bir yılda, ki 30 yaşında, bu yaşlarda iyi kontrat almak kolay değildir. Avrupa'da bence en çok kazanabileceği takımda oynuyor şu an Galatasaray'da. Ben Sanchez'in ayrılacağını beklemiyorum. Sanchez takımda kalacaktır. Abdülkerim Bardakçı yanında yine, ama Galatasaray orayı sağlam alacak. Çünkü stoper eksikliği var. Bir sol stoper Galatasaray arıyor. Bu sol stoperin de U23 kotasına uyuması isteniyor. Dolayısıyla ben Sanchez'in ayrılmasını beklemiyorum. Van Dijk zaten bir yılda Liverpool'da sözleşmesi var. Liverpool evet yıldızlarından bir anda çıkan bir takım değil. Herkes hatırlar. Geçtiğimiz yıllarda da bu böyleydi. Yani Muhammed Salah gibi, işte Gerrard dönemini hatırlayın mesela. Roberto Firmino'nun oynadığı zamanlarda tüm hücum hattını bir anda boşaltan değildi. Bunu senelere yayan bir görüntüsü var. O yüzden ben Van Dijk için yeni sezonun, yani gelecek sezonun ayrılığa daha yakın olduğunu düşünüyorum.
1: Peki, gelen mesajlarda dikkatimi çeken bir konu var. John Duran ağırlıklı mesajlar görüyorum. Mesela o mesajı atan dinleyicilerimizden biri Uğur Bey, John Duran'ı sorar mısın Berk kardeşim demiş. Ahmet Bey'in mesajı var John Duran'a ilişkin. Gökhan Bey yine bir

0: mesaj bize gönderiyor. Farklı bir Gökhan bu andığımız dinleyicimiz. Birçok donduran merağı var camiada. Ferhat Kızıltaş.
1: Yani donduran zaten Kolombiya basınından çok enteresan gazeteciler haber yaptı da biz bunun yalan olduğunu öğrendik. Yani donduranla ilgili Galatasaray bugün testlere çağırsın koşarak gelebilecek durumda. Tüm şartlarını kabul etmiş. Galatasaray'ın yeni kotaya uyduğu için sıcak baktığı bir isim. Yaklaşık 1,5 aydır zaten Galatasaray'ın beklettiği bir oyuncu. Açıkçası Avrupa'dan da çok iyi teklifler de almadı yani Jonduran. Çünkü bugün artık Jonduran'ın yani dünya kupasında göremiyoruz. Esamesi bile okunmuyor. Şampiyonlar Ligi oynayan bir oyuncuydu Aston Villa'da ki benim hatırladığım 3-4 golü var lig aşamalarında Aston Villa ile. Yani o kendisinden beklenen performans El Nasr'a geçtikten sonra tıkandı. Bunu herkes kabul ediyor. Çünkü 77 milyon euro transfer yapıyorsunuz. Cristiano Ronaldo ile aynı takımdasınız. Hı-hı. Ama kısa süre içerisinde oradan da ayrılıyorsunuz ve 2003 doğumlu olmanıza rağmen neredeyse 5'ten fazla ülke geziyorsunuz. Yani birçok yeri artık Evliya Çelebi misali Jonduran gezip dolaşıyor. O yüzden Galatasaray onun da son şansı. Elit seviyede kalması açısından. Bunun da farkında. Şampiyonlar Ligi ve milli takıma yeniden dönmek istiyor. Davinson Sanchez gibi rol bir model de var. Ki muhakkak ki Sanchez zaten bu sürecin içerisinde. O yüzden Galatasaray sıcak baktı. Ben muhtemelen bu sürecin olumlu biteceğini düşünüyorum. Çünkü çok sıcak. Yani Galatasaray tarafında herhangi bir sorun yok. Okan Buruk da onay verdi. Jonduran haber bekliyor kısacası. Ben de geçen yayında söyledim. Muhtemelen evet 7 Temmuz'da sezon başlıyor. Orada olmayabilir birkaç gün ama ilk etap değildi. İkinci etapta olma ihtimali çok yüksek. Yani Avusturya'ya götürülme ihtimali var.
0: Peki. Bir diğer mesajda Mertens'e ilişkin. Mertens dönüyor mu? Ne oluyor diye sormuş dinleyicimiz.
1: Mertens'le ilgili zaten ben de haber yapmıştım. Evet, evet. Galatasaray tarafı.
0: Son gelişme var mı aslında? Biraz tekrara düşmüş gibi oluyor çünkü. Dün de konuştum bunu.
1: Yani şu an yeni bir gelişme yok ama Okan Buruk'un şöyle bir düşüncesi var. Yani
0: Ferhat Kızıltaş'la konuşuyoruz.
1: Yani gelecekse Mertens gelsin. Çünkü oyuncu grubuyla çok iyi anlaşıyor. Yani Mertens de kararsız. Biraz daha dinlenmek istiyor. Bir de şöyle bir durum var. Mertens antrenör olarak değil de sanki CEO alanında daha fazla çalışmak istiyor. Öyle bir izlenim aldım kendisinden.
0: Yani onun kendi talebi oluyor. Ona bir taleple gidiliyor ama görev olarak ben böyle gelmek istiyorum diyor diyorsun.
1: Yani peki, antrenörden tamam. Ziyade biraz daha CEO alanında olabilir.
0: Peki. Eklemek istediğin farklı bir detay var mı Galatasaray tarafına ilişkin diye sorayım ben sana son bölümde. Transferlerde o kadar ismi konuştuğumuz bölümde. Yani Kevin De Bruyne'nin, işte Marmuş'un, Noah Lang'ın adının işte ayrılıkla gelmesiyle geçti. Icardi'nin menajerinden açıklamaların geldiği bu gündemde.
1: Marmuş'un Aston Villa'ya gideceğini ben duydum. Nedense Aston Villa tarafından. Çünkü oradan bir gazeteciyle konuşuyorum sürekli. Galatasaray süreciyle ilgili benden bilgi alıyorlardı. O süreçle ilgili sorduğumda Marmuş'a yöneldiklerini, Tammy Abraham'ın da Juventus'a gidebileceğini söylemişlerdi. Ben nedense Marmuş'un Galatasaray değil de Aston Villa'ya kiralık gideceğini düşünüyorum.
0: Peki. Teşekkür ediyorum. Ferhat Kızıltaş, eklemek istediğin farklı bir detay yoksa sağ ol diyeceğim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sağ ol. Ferhat Kızıltaş'la konuştuk. TVBu'dan Ferhat Kızıltaş'la değerlendirmemiz oldu. Onun haberlerini, onun aynı zamanda TVBu'da yayınlarındaki kesitlerini, çalışmalarını Ferhat Altire Kızıltaş Instagram hesabından da takip edebilirsiniz diyeyim. Sağ olsun. Ferhat böyle yayınlarımıza yalnız bırakmıyor bizleri. Radyo Gol frekanslarında biz de onu aynı şekilde böyle çok güzel bir aramıza bağ olmuş oldu. Son yıllarda yaptığımız bağlantılarda. Gelen mesajları okuyarak şöyle hızlıca Fenerbahçe tarafına bir de Berke Gültekin'le parantez açalım istiyorum. Orada da gündem çünkü biraz daha hareketli. Galatasaray'da günlerdir aynı ismi konuşurken Fenerbahçe'de günlerdir aynı ismi konuşsak dahi bir başkan sürecinde verilen vaatleri, gelen cezayı, işte teknik direktör gündeminde İsmail Kartal'ın Aykut Kocaman'a ilişkin açıklamalarını vesaire birçok gündemi konuşuyoruz. Haliyle biraz daha çalkantılı olan taraf orası. O yüzden oraya da döneceğim, daha fazla döneceğim Fenerbahçe bölümüne, onu söyleyeyim. Selamünaleyküm, Hollanda'dan selamlar demiş. Aleyküm selam, teşekkür ediyoruz. Hollanda'da galiba bir otobüs sürüyor bu dinleyicimizin attığı fotoğraftan. Bunu görüyorum, bu fotoğraftan bunu görüyorum. İyi yolculuklar dileyelim, sağ olsun. Sağ olsun. Volkan ben, ben kolay gelsin kardeşim. Gazi Osman Paşa'da, Gazi Paşa'ya hastaneye bıraktım hastaları. 4 saattir aynı yerde bekliyorum. Uyuyorum, terliyorum, kitap okuyorum, bekliyorum. Korkum ne biliyor musun? Beni unuttular mı acaba? Taksiye binip gittiler mi acaba? Arıyorum, telefonları da kapalı demiş Volkan Bey'in. Böyle bir derdi var peki.

0: eğer duyuyorsanız, aynı zamanda dinliyorsanız, Volkan Bey sizi bekliyormuş bak hastanenin önünde, hastaları bıraktım diyor. Bu arada tüm hastalarımıza da geçmiş olsun diyelim bu vesileyle, onu da aktarayım. Onu da böyle bir es geçmeden konuşmuş olalım. Allah acil şifalar versin orada söz konusu olmuşken. Güneşin başkenti Adana'dan selamlar Berk demiş. Ramazan Çelebi, Adana'ya da selamlar. Ya biz İstanbul'da şu an bu güneşi böyle hissediyorsak, Adana'da hani bu güneşin başkenti derken neler düşündürdü sizi onu yazarken, güneşin başkenti oluşu Adana'nın. Hakikaten o da tuhaf bir kısım olacak ki Allah kolaylık versin demek gerekiyor. Tekstildeyim, yani Arnavutköy'deyim demiş. Selamlar demiş. Peki. Bir dinleyicimizin mesajı daha var hızlıca. Musa Çotuk şöyle der ki, ikindi ezanını bekliyorum, camiye gideceğim, klimalar online, iyi yayınlar kardeşim demiş. Peki. İyi serinlemeler, Allah kabul etsin diyelim Musa Bey. Tekstilden, ütüden yazıyorum sizlere demiş Oğuz Kayaalp. Selamlar demiş, oradan dinliyorum demiş. Sağ olsun. Arkadaşlarınıza da sizlere de selamlar. Sayar belki Instagram hesabından da yazan dinleyicilerimiz birçoğu. Hepinize teşekkür ediyorum. Hatta son dönemde oradan da birçok soruyla, birçok konu başlığıyla ya da önerilerle yalnız bırakmıyorsunuz. Instagram hesabımızdan da onun için de ayrıca teşekkürlerimi iletmiş olayım. Ve tabii İsmail Bey'e teşekkür edelim. Instagram Sayerberg'den takip ettiği için tabii onun yanında Şahin Bey'i görüyoruz. Gürkan Bey'i görüyoruz. Taze yeni takipler burada. Oradan da Yavuz Bey'e, Serdar Bey'lere teşekkürlerimizi iletmiş olalım. Arabanın içinde klimayı öyle bir kökledim ki karkas et bile yolculuk yapabilir burada demiş Erkan Bey. Peki, o kadar var diyorsun yani. Hüseyin Mecit der ki, Berk hoş gelmişsin. Hayırlı yayınlar. Tüm konuklarına selamlar. Allah işini gücünü rast getirsin. Allah hep seni iyi insanlarla karşılaştırsın. İyi ki varsın Berk Sayar demiş. Hüseyin Mecit bu mesajı her gün yazar bak. Her yayında yazar. Ama ben size ayrıca bugün teşekkür etmek istiyorum. Yani bu dua gibi, temenni gibi. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin demişsiniz ya. Allah hep iyi insanlarla karşılaştırsın demişsiniz ya. İyi ki varsın demişsiniz ya. Çok teşekkür ediyorum Hüseyin Bey. Yani bu hakikaten bir anne gibi, bir baba gibi sürekli mesajlarıyla böyle tüm dinleyicilerimizin tabii mesajları başımızın gözümüzün üstünde ama Hüseyin Bey'in mesajları tüm yayıncılarımız için çok güzel temennilerle bitiyor. Sağ olsun, var olsun. Hep dinler bizi. Berk yine bu akşam uykusuz gece bizi bekliyor. Bu gece yarısı süper maç olacak, Portekiz Hırvatistan maçı. Yayınlar İzmir'den demiş. Katılıyorum. Ben de onu bekliyorum dört gözle. Gökhan Bey bir görsel atıyor ve diyor ki Süper Lig kulüplerine ayrılan paranın %46'sı takımların performansına göre pay ediliyor. Buna göre takımlar elde edilen her galibiyette 9.66 milyon lira kazanacak. Kulüpler beraberliklerde bu parayı rakibiyle bölüşecek. Trendyol 1. lig içinse deplasman galibiyeti 70.000 TL, ev sahibi galibiyeti 60.000 TL, beraberlik 50.000, yenilgi 40.000 TL diyor. Bu arada yani hadi Süper Lig'i tartışıyoruz ediyoruz, tamam da 1. lig için bu eğer doğru bir görsel sattığınız ki öyle duruyor. Gökhan Bey hakikaten yani 1. ligdeki bir deplasman galibiyetinin 70.000, ev sahibi galibiyetinin 60.000 olduğu, beraberliğin 50.000 olduğu, yenilginin 40.000 olduğu bir noktada. Bu arada yenilgi ile galibiyet arasında dağlar kadar da fark yok, onu da söyleyeyim. Beraberlikle yenilgi arasında hiç yok belki de, onu da söyleyeyim. Yani bunların olduğu yerlerde belki bunları, bu fiyatları, bu paraları, bu karşılığını, eğer bir primse, bir galibiyet primi, galibiyet karşılığıysa bu, bu karşılıkları yani nerede beklersiniz diye soracak olursanız, ben bir işte çocukların yetiştiği, gençlerimizin yetiştiği U19'larda vesaire, öyle altyapılarda vesaire beklerim yani. Bu hani galibiyet primi ise eğer bunun adı, birincilik için bu konuşuluyorsa hakikaten çok maalesef, hakikaten sizin dediğiniz gibi maalesef, en naif en hafif tabirle yani bu durum. Gelen mesajlara bakıyoruz şöyle hızlıca, mesajlarla ilerleyelim dedik ve Ümitcan der ki belki yayınlar, İstanbul'dan taksici demiş. Haddimi aşmak istemiyorum ama sizin gibi güzel Türkçeyi konuşan insanların, yine bize yıllarca futbolu sevdiren Levent Özçelik, Yalçın Çetin, Ercan Taner, Melih Şendil, Melih Gümüşbıçak, Murat Kosova, Ertem Şener, bu güzel ekipli bir program yapmayı düşünür müydünüz? Bir şey? Estağfurullah, saydığınız isimler kim? Ben henüz bu yeni 5-6 yıllık çıkmış olduğum yolda kimim? Ayrı konu. Ama Melih abiyle, Melih Şendil'e bir program yapıyor olmak geçtiğimiz yıllarda bana çok şey kattı. Ona da selamlarımı, saygılarımı ileteyim. Diğer isimlerle çalışma şansım olmadı ama Melih abiyle çalışmak büyük onur ve gururdu. Onu da söyleyelim. Melih Şendil'le çalışıyor olabilmek bizim için orada çok yol gösterdiği, çok işte iyi bir şekilde yol çizdiği noktalar oluyordu. Yani sizin sorunuz hem bir tarafta mutlu ediyor, diğer tarafta da hani ben de haddimi aşmam, öyle demişsiniz ya, haddimi aşmak istemem diyorsunuz ya, onlarla program yapmak güzel olmaz mıydı diye. Yani işte Türkçemiz güzel diye, hani sizin tabirinizle, ben öyle olduğunu çok da düşünmüyorum. Hani şey, klasik olması gerektiği kadar, öyle kendimi çok öven, övmeyi seven bir insan asla değilim. Ama hani bir öyle diye işte hemen program yapalım vesaire, şu an yok. Yani o şey elimize ayağımıza dolaşıyor. Bizi övmeyin arkadaş. Öyle mi diyeyim, öyle diyeyim, çıkayım hadi. Gökhan Bey der ki, belki bir de bu işin ikinci ligi, üçüncü ligi var, bir de birinci ligi var. Bu kadarsa birinci lig eğer, bu kulüpler ne kadar faydalanabilecek, ne kadar ayakta durabilecek demiş. Hakikaten de öyle ya. Berk Bey sizi takip ettim demiş. Selamlar demiş. Instagram'dan takip ettim demiş. Selamlar demiş. Mesaj attım, cevap verin lütfen demiş. Altına da yeni yazıyor onu bak. Peki, teşekkür ediyoruz. Belki Volkan Bey ile arkadaş olmak isterdim. 4 saat babası oğlunu beklemez demiş. Nevzat Bey, peki teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Hızlıca mesajları da okuduk. Şimdi Fenerbahçe tarafına bir de Berke Gültekin'le bakalım. Hemen hızlıca yayındaki bu hızlı enerjiyi kaybetmeden, bağlantı enerjisini kaybetmeden, sizlerin de mesajlarıyla bu enerjiyi kaybetmeden hızlıca bir Berke Gültekin tarafını şöyle bir yoklayalım. Berk, neden öyle diyorsun? Ne güzel olurdu program demiş. Kim ne güzel olurdu program? Onu anlamadım. Teşekkür ediyorum. Ayrıca sağ olun. Berke Gültekin, ha peki tamam, az önceki mesajla ilişkin diyorsunuz. Ya olur elbet, tamam, ama yani hani Melih Şendil'le zaten hali hazırda bir program yaptık geçmiş dönemde. Ercan Taner, Melih Şendil, Melih Yumuşacak, Murat Kosova, Yalçın Çetin, Levent Özçelik diyorsunuz. Bunlar bambaşka seviye üstadlarımız, yani bunlar meslek büyüklerimiz, ayrı konu. Onlar kendi aralarında yaptığı bir program, evet, ama ben şimdi Berk Sayar'ı eklemeyin oraya mesela, onu demek istiyorum. Ben de haddimi bilirim o konuda, onu söylemek istiyorum. Berke Gültekin bizlerle birlikte. Berke selamlar, hoş geldin.
1: Selamlar Berke, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum, sağ ol. Bu arada sesini ayarlamaya çalışırken öyle bir Berke Gültekin dedim ki sanki duruşma salonundan bekleniyorsunuz der gibi oldu. Yani biraz sert oldu. Berke hoş geldin, selamlar. Keyfin yerindedir umarım.
1: Hoş bulduk. Yani yerinde olmaya çalışıyoruz. Sıcaklarla boğuşuyoruz. Sen de muhtemelen sıcaklardan biraz, şu sıralar arttı tabii.
0: Maalesef.
1: De transfer süreçleri de biraz çıkmaza girince hem sıcaklar hem transfer süreci böyle yine bir kaosun içinde buldum kendimi, yalan yok.
0: Evet. O kaosun içinde bulduğun noktada yeni taze haberler neler? Ben öyle sorayım o zaman sana. Çünkü diğer türlü hep aynı isimler üzerinde dönüp dolaştığımızı fark ediyorum. Galatasaray'da da, Fenerbahçe'de de. Önce yeniyi sorayım.
1: Yeniyi ben, sen hatırlayacak mısın bilmiyorum. Ben de böyle %100 hatırlamıyorum ama senin yayınlarında dile getirdiğim bir Anderson Talisca Hull City diyaloğu bugün biraz.
0: Doğru konuşmuştuk.
1: Ayyuka çıktı. Ben bunu hani kendi yayınlarımda, işte sosyal medyada açıkladım mı açıklamadım mı diye baktım. Geçtiğimiz haftaki yayınımda dile getirmişim. Seninle daha erken bir yayınımızda bunu dile getirmiştim yanlış hatırlamıyorsam. Bu transfer ihtimali biraz daha gerçekçi hale bürünmüş durumda. Anderson Talisca işte Hull City ile anlaşır mı? Fenerbahçe orada bonservis bedelinden ne kazanır? Ya da işte Fenerbahçe'de 7-8 milyon euro bandında bir maaşı var. Hull City ne verebilir gibi farklı farklı. Bugün sosyal medyada ve basında haberleri gördüm. En yeni bunu konuşabiliriz. Greenwood özelinde de yeni ne var? Yine ben sana bağlanmadan bir saat önce kendi YouTube hesabımda yayındaydım. Greenwood transferinde biraz konuştuk. Biz konuştuktan sonra yabancı basında özel olarak benim verdiklerim, aslında bendeki bilgileri, hani belki orada yurt dışı için özel niteliğinde olabilir ama işte Fenerbahçe'nin 7-8 milyon euro bandında bir maaşı oyuncuyla anlaştığı, oyuncunun da kulüplerin anlaşması beklediği girilmiş. Atletico Madrid'in transfere giriş sürecinde birebir benim kullandığım cümleler biraz yabancı basında yer almış açıkçası. Atletico Madrid Sörlot'u ya da Julian Alvarez'i satmadan Greenwood'u alamayacak. O satışı bekliyor. Roma zaten istenen Marsilya'nın istediği rakamlara çıkamıyor. Fenerbahçe parayı şak diye verirse alır gibi böyle işinden çıkamadığımız, soru işaretleriyle transferin bir şekilde artık kim alıyorsa alsına döndüğümüz bir sürece girdik Mason Greenwood'da. Hayırlısı olsun artık.
0: Yani tabii Greenwood konusunda bütün detayları günlerdir konuşurken yeni haberlerde ne zaman sonuçlanacak şeklinde bizi merak ettiriyor açıkçası.
1: Ya ben Biz bu hafta içinde bir hareketlilik bekliyordum açıkçası. Hafta başında en azından yayınlarda dile getirdiğim buydu. Hareketlilik de yavaş yavaş başladı. Çünkü Fenerbahçe'nin ilk resmi teklifi Marsilya'nın istediği rakamdan gerçekten çok uzaktı. Ama biraz da hani bu işin adabı budur. Biz düşükten başlayalım, siz yüksekten başlayın, ortada buluşalım gibisinden. Fenerbahçe'nin daha önceki yıllarda Marsilya'dan transfer ettiği, kadrosuna kattığı isimlerde de işte Cengiz olsun, bir isim daha sanırım Luis Gustavo'ydu. Hep böyle

0: biraz şeyler dönüyor. Orada biraz pazarlıklar dönüyor. Yüksekten başlayan bir Marsilya, düşükten başlayan bir Fenerbahçe, orta yolu bulan iki kulüp. Burada da biraz Mason Greenwood'un tutumu önemli. Roma'nın bonuslarla birlikte 5 artı 6 milyon euroları çıktığı konuşuluyor. Fenerbahçe kılçıksız net olarak 7-8 milyon euroyu Mason Greenwood'a kabul ettirdi. Bonuslarla birlikte 10-12 milyon euro bandına çıkıyor. Bonuslar Fenerbahçe'nin de yararına olan bonuslar. Örneğin Şampiyonlar Ligi'ne katılım bonusu, örneğin ligde şampiyonluk bonusu, örneğin kupada şampiyonluk bonusu gibi. Zaten Fenerbahçe'nin karlı çıktığı, karlı çıktığı senaryoda oyuncuya vereceği bonuslar. Burada dediğim gibi Marsilya'nın beklentisi çok önemli. 50 milyon euroyu gerçekten görmek istiyor Marsilya. Ama ne Fenerbahçe, ne Roma, ne de şu anda hali hazırda Atletico Madrid bu paraları vermek istemiyor. Burada biraz da şunu göz ardı etmemek lazım. Oyuncuda bir Manchester United maddesi var. Manchester United satıştan pay alacağı için, bu satıştaki para doğrudan Marsilya'ya gelmeyeceği için Marsilya tarafı da ne kadar fazlaya satabilirsem satayım elime o kadar fazla para gelsin derdinde. Bu da biraz aslında süreci uzattı. Ben hatta iddia ediyorum burada bir Manchester United bonusu ve sözleşmede maddesi yer almasaydı şimdiye Fenerbahçe belki de Roma transferi çoktan bitirmişti. Bu rakamları konuşmuyor olacaktık. Belki de 30-35 milyon euro bandına bitecekti. Burada sadece Fenerbahçe'nin şunu fark etmesi lazım. Oyuncunun önceliği Fenerbahçe. Çünkü Hakan Bey'le yapılan sözlü diyor loklar var. Fenerbahçe taraftarının sosyal medyadaki inanılmaz ilgisi var. İstanbul inanılmaz bir şekilde anlatılmış. Oyuncu İstanbul'a gelmeyi çok istiyor ve Suudi Arabistan'dan gerçekten inanılmaz teklifleri reddedildiği yazıldı. Yabancı basında da yazıldı, yerli basında da yazıldı. Oyuncunun önceliği Fenerbahçe'yken Fenerbahçe yönetimi tabiri caizse birinin ikinin pazarlığını yapmadan ne gerekiyorsa bence oyuncuyu almak zorunda. Neden zorunda? Şampiyon yapabilecek kapasitede bir oyuncu. Tek bir hamle ile doğrudan işte rakibinizde Osimhen varken sizde de tamam farklı profiller ama Mason Greenwood gibi bir oyuncunun olması elinize şampiyonluk yarışında inanılmaz güçlendirir bence.
1: Peki bu arada ben şöyle bir şey hatırlıyorum. Bugün soru cevap programında İrfan 25'in Acun Ilıcalı ile yazıştığını yanlış hatırlamıyorsam böyle bir hatırlar oldum, anımsar oldum dinlerken radyoyu. Ve Talişka konusunda da bunu ilgilenmediklerini söylediği kısmında bir bilgi var. Ama tabii ilgileniyor olsaydı Acun Ilıcalı ilgileniyoruz da der miydi? O da ayrı konu, ya da telefona çıkar mıydı? O da ayrı konu tabii ama bunu da söyleyelim ya.
0: Yani İrfan abinin haberine de saygı duyuyorum tabii ki ama dediğin gibi Acun Bey ilgilenseydi.
1: Çünkü bu yayınların tekrarları konuşulurken, tekrarları dinlenirken mesela İrfan abinin sözünün ardından benim programımda senin sözün denk gelecek. Hangisi doğru biraz kafa karıştıracak. Tabii. Bu bilgiyi de burada da verelim. Böyle bir şey de var, böyle bir şey de var şeklinde. Onu da söyleyelim yani en azından. Yani
0: iyi yaptın aslında evet. Oradaki parantezi açarken. Ben zaten senin programında da yani tabii ki cümleleri birebir hatırlamasam da şunu dediğimi az çok hatırlıyorum. Böyle bir dedikodu, böyle bir iddia var. Sadece Anderson Talişka için değil, Kerem Aktürkoğlu ismini de ben zikrettiğimi hatırlıyorum. Kerem Aktürkoğlu ismini de belki ilerleyen saatlerde, belki ilerleyen günlerde, belki de hiç görmeyeceğiz ama bu City transfer üçgeninde, çemberinde bir anda görebiliriz. Dediğim gibi belki Acun Bey yoklamıştır, olmamıştır. Belki Acun Bey'in hiç ihtimaller dahilinde bile olmamıştır Anderson Talişka. Bu da olabilir. Ama benim edindiğim bilgi, benim edindiğim istihbarat ve dedikodular doğrultusunda işte hem Talişka'nın hem Kerem'in burada bir City transfer üçgeninde isimlerinin yer aldığı yönünde. Zaten şunu hepimiz biliyoruz. 10 artı 4 yabancı kuralı ile birlikte Fenerbahçe'nin satması gereken çok fazla yabancısı var. Evet. Elde de maliyeti yüksek bir Anderson Talişka varken bonservisiyle satılabilecek bir oyuncu varken satılma ihtimali tabii ki biraz daha gerçekçi hal alıyor. Bu City olur olmaz, başka takım olur olmaz, onu da biraz daha ilerleyen günlerde göreceğiz muhtemelen.
1: Peki. Fenerbahçe ilişkin gelen mesajlardan bir diğeri de kaleci konusunda. Mert Günok, Livakovic, Ederson gibi birçok isim hatırlatmış ve tam da burada kimler gidecek diyor dinleyicimiz.
0: Ya burada Aziz Bey'in tutumu Ederson'un kalması yönünde. Tabii Dünya Kupası bitmeden oyuncuyla birebir oturup konuşmadan karar vermek mümkün değil. Zaten Livakovic'in kalma ihtimali neredeyse sıfıra yakın. Tarık Çetin'de geçtiğimiz sezon sonunda yanlış hatırlamıyorsam bir sözleşme yenilemesi yapılmıştı. Tarık zaten her türlü Fenerbahçe'nin alternatif kalecisi olacak. Mert Günok'un da 3. kaleci olarak takımda tutulması gündemde. Burada kaleci transferi için biraz düşük bir ihtimal olsa da hem Ederson'un hem Livakovic'in elden çıkarıldığı senaryoda onlardan gelecek ve açılacak maaş yüküyle birlikte bir belki özel isme gerçekçi bir şekilde konuşulabilir. Ama şu anda hali hazırda biz bunu gerçekçi olarak değerlendiremeyiz. Çünkü hem Ederson var, hem Livakovic var, hem de Ederson'un satılması düşünülmüyor. Dediğim gibi Dünya Kupası biter. Oyuncuyla hem yönetim

0: konuşur, hem hoca konuşur. Orta yol bulunur. Ya elden çıkarılır ya kadroda kalır. Elden çıkarılırsa ilk isim tabii ki Berke Özer. Ama yabancı isimler çıkar mı gündeme, gelir mi? Gelir. Gelse bile tercih yerliden olmak zorunda. Dediğim gibi Fenerbahçe'nin elinde 20'den fazla yabancı oyuncu var ve kural gereği 10+4'ten dolayı Fenerbahçe bu oyuncuları satmak zorunda. Sadece Ederson'u değil, eminim izleyicilerinden de Kante'yi soranlar vardır. Kante de satılamayacak bir oyuncu konumunda değil. Eğer teklif gelirse Kante bile satılabilecek oyuncular arasında Fenerbahçe'de.
1: Peki 10+4 kuralına ne diyorsun? Kulüpler yine vazgeçmiyor. Bir kulüpler birliğinden itiraz geleceği konuşuluyor.
0: Ya ben kulüpler birliğinin itirazına ne kadar saygı duysam da artık Türkiye Futbol Federasyonu verdiği kararın bence arkasına durmalı. Kim ne istiyordan ziyade biz ne istiyoruz, biz neyin doğru olduğunu düşünüyoruz da biraz gitmesi lazım. Hani burada biraz belki istekler görmezden geliniyor der miyiz diyebiliriz. Belki biraz işte verdiği kararın arkasında diretiyor, ısrar ediyor der miyiz, onu da deriz. Ama en azından verilen bir kararın arkasında sapasağlam durdu da deriz bence. Bu yüzden hani kulüpler bunu biliyordu. İşte Fenerbahçe'nin iki başkan adayı da kuralın böyle olduğunu bilerek geldi. Şimdi ne Aziz Başkan cephesine ne de Hakan Safi isteyenler tarafından çıkıp işte 10+4 olmamalıydı, bunu bilmeden geldiler demek hiç doğru olmaz. Ya da Galatasaray ya da Beşiktaş için kural esnerdi, rahat rahat transfer yapardık düşüncesi hakimse, vallahi kimse kusura bakmasın, kural 10+4 olarak açıklanmıştı. Açıklanan kuralına değişmesini ben çok doğru bulmuyorum. Kendi adım en azından.
1: Peki bir isim de şunu soruyor, ismini yazmamış bir dinleyicimiz de şunu soruyor: Andriy İsmail Kartal mı istiyor, nereden çıktı birden, yazmış dinleyicimiz. Andriy İsmail Kartal mı istiyor diyor.
0: Hocanın direkt isteyip istemediğine inanın bilmiyorum ama teknik ekipten olumlu rapor aldığını biliyorum. Ve ben hani Brezilya ekolünün Brezilya'da işte Brezilya'dan yolu geçmiş genç oyuncuların Aziz Başkan ve ekibiyle geçtiğimiz 20 yıllık süreçte çok iyi verimli sezonlar geçirdiğini gördüm. Sadece burada işte verilecek 20-25 milyon euro taksitli mi verilecek, şu anki bütçeden ne kadar gidecek, Fenerbahçe'nin ihtiyacı orta saha mı gibi biraz değerlendirilmesi lazım. Ben Portekizli, daha doğrusu Brezilyalı basın mensubu arkadaşlarımla, meslektaşlarımla Andre'nin durumunu konuştuğumda gerçekten oyuncu hani böyle biraz yere göğe sığdıramama durumları da var. Ama bazen biz de yapıyoruz. Yerli bir oyuncu çıktığında hemen iki maçı bir oynasın, 100 milyon eurodan açıyoruz kapıyı. Belki böyle bir durum da olabilir ama genel olarak yazılanlar, çizilenler Andre için çok pozitif. Hani Fenerbahçe bu transferi, farazi söylüyorum, 15-20 milyon euro bandına bitirirse 2-3 sene içinde kar etmeme ihtimali sıfıra yakın. Ama dediğim gibi 15-20-25 milyon euro şu anda buraya mı verilmeli? Greenwood'a mı, Girassi'ye mi ya da işte Watkins'e mi? Bu da biraz tabii yönetimin karar vermesi gereken bir süreç.
1: Peki Berke Gültekin, Fred durumu ne Fenerbahçe'de? Fred'in durumu ne? Geleceği nasıl olacak? Nasıl şekillenecek?
0: Ya İsmail Kartal değil de Aykut Kocaman'ın geldiği senaryoyu düşünsek, Fred belki şimdiye transferi gerçekleşmişti. İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte geçtiğimiz günlerde Fred de kulüp televizyonuna konuk olmuş. Orada da çok aslında önemli demeçleri var bence. Hem kalabilme ihtimallerinin sinyallerini vermiş, hem de İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte onun için pozitif giden süreci anlatmış. Brezilya'dan talipleri var. Atletico Paranaense ve Atletico Mineiro yakından takip ediyordu. Geçtiğimiz devre arası yaz kış transfer döneminde de yakından ilgilenen bir Flamengo vardı. Brezilya'dan ciddi talipleri var. Burada tabii ki son karar Fred'in, son karar İsmail Kartal'ın. Fred ve İsmail Kartal denklemi yıllar önce işlemiş bir denklemdi. Ama ne eski Fred var, ne de eski İsmail Kartal var, ne de eski futbol düzeni var. Burada yani son karar, sürekli aynı şeyi tekrarlıyorum gibi oluyor ama son karar dediğim gibi İsmail Kartal'ın, yönetimin. Sadece şunu biliyoruz: Osterwolde ve İrfan Can Kahveci bu sezon takımda kalacak. Hocanın bizzat açıklaması bu yönde. Fred'in açıklamaları her ne kadar kalacak gibi olsa da, işte biz şampiyonluğu istiyoruz, taraftarımızla birlikte yol yürümeli, hedefimiz şampiyonluk gibi söylemleri de olsa da, yani hiçbir oyuncu gideceği ihtimalde bile ben çıkıp gidiyorum diyemez tabii ki. Onu da biraz İsmail Kartal'ın hazırlık maçlarından sonraki süreçte, şimdi Kante'nin çok para kazandığını konuşuyoruz, Amrabat'ın satılması gerektiğini konuşuyoruz. Fenerbahçe bir anda orta sahaya transfer yapmaktansa Kanada Greenwood'u, forvete Girassi'yi ya da Watkins'i çekeyim, orta sahada Fred rotasyonunda kalsın derse, bence kimse karşı çıkmaz bu düşünceye.
1: Peki, tüm bunları konuşurken Berke Gültekin, diğer tarafta dinleyicilerimizden gelen mesaj, kampa ilişkin detayları sormuş bir dinleyicimiz. Onun da yanında ben biraz da yönetimin elinin artık biraz da zorlaştığı ya da daha hızlı olması gerektiği noktada şu soruyu da yöneltmek isterim. Şu sorunun da üzerine yoğunlaşmak isterim Berke Gültekin, ki o da şu: bir forvet eksikliği var ve bunun giderilmesi bekleniyor Fenerbahçe tarafında. Durum nedir ne değildir sana sorayım.
0: Ya vallahi dediğim gibi forvet için Fenerbahçe yani...
1: Dediğin gibi ama hani orada biraz da dünden daha farklı ne varı merak ediyorum. Çünkü Vedat Muriç işte 22'sine yetişmeyecek. Vedat Muriç 3 hafta 4 hafta olmayacak denilen yerde Cirasi ile biraz daha gaza basılmadığını görmek. İşte diğer tarafta senin Talişka, Hulusi haberlerin. Talişka'nın eğer bunlar eğer doğruysa mesela gitmesi ya da elden çıkarılması gibi bir durum varsa. Talişka'nın oynama durumunda da Talişka'yı çok böyle... verimli hale getirmeyecektir. Büyük bir problem forvet kısmı Fenerbahçe'de şu an.
0: Tabii kesinlikle. Aslında işte Vedat'ın beklenmedik sakatlığı bütün planları alt üst etti desem yanlış olmaz. Giresi konusunda şunu ekleyebilirim. Aslında yönetim biraz gaza bastı. Ve hani Giresi'nin parasıyla Mason Greenwood'un parasını böyle sosyal medyada görüyorum taraflar. Sanki Giresi'ye 30-40 verilirse Greenwood imkansızlaşırmış gibi görüyor. Öyle bir durum yok. İki transfer süreci de iki transfer planlaması ve harcamaları da aslında yönetim tarafından farklı farklı değerlendiriliyor. Sadece burada gerçekçi tek bir süreç var. Fenerbahçe limiti hem Giresi'yi hem de Greenwood'u aynı anda indirmeye müsait değil. Ya sponsorluklar gerekiyor ya oyuncu satışı gerekiyor. Şu anda mevcut yönetimin önceliği transfer özelinde gerçekten 1 numara Mason Greenwood, 2 numara forvet. Çünkü biraz da eşleşmenin bence kolaylığından dolayı. Elde Sidiki Şerif olması, her ne kadar transfer dedikodularıyla İsmail'in, Sadanderson, Talişka'nın olması gerekirse ki gerekeceğini düşünmüyorum. Kerem Aktürkoğlu'nun forvet olarak değerlendirilebilme ihtimali ve rakibinde dediğim gibi Polonya ekibinin de kadro kalitesi olarak Fenerbahçe'den 2-3 değil belki de 5-6 gömlek daha düşük olması yönetimi biraz hani forvet konusunda acele etmeyelim. Önceliğimiz Greenwood olsun. Greenwood transferi netleştikten sonra zaten Fenerbahçe hani Şampiyonlar Ligi'nde Allah göstermesin ama bir faciaya sebebiyet verir eve elenirse o dakikadan sonra değil Giresi Fenerbahçe Cristiano Ronaldo'yu bile forvete getirse bu yönetim maalesef ki taraftardan geçer not alamaz.
1: Peki. Teşekkür ediyorum. Belki Gültekin eklemek istediğin farklı bir detay yoksa.
0: Ben teşekkür ederim. Tekrardan sana da teşekkür ediyorum yayında. Beni konuk ettin. İyi yayınlar diliyorum sana.
1: Teşekkürler. Sağ ol, var ol. Ve Berke Gültekin'den gelen mesaj böyleydi. Fırsat versen de bağlantı yaptıkların, konukların konuşabilse diyor dinleyicimiz Erkan Bey. Tamam, hemen şöyle yapalım Erkan Bey. Çok sessiz, çok sakin. Hemen bir anket yapalım. İlk 5 mesajı okuyacağım. Dürüst ve samimiyetime inananlar burada da şey yapar. Böyle çıkmaza giren mesajlarda öyle olmadığını düşünüyorum mesela. Ben fırsat yeterince verdik yani dinleyicilerimiz. Sizlerden gelen mesajlar, konuklarım ki hepsi birçok Ferhat, belki arkadaşım çok değerli, çok kıymetli kardeşim hepsi. Ama konuklarıma fırsat vermediğimi düşünenler vermiyorsun. Fırsat vermiyorsun, konuştur onları da desin. Ya da yok öyle bir şey desin. İlk 5 mesajı okuyacağım, anket yapalım. Öyleyse de özür dileyeceğim. Hani sizin gibi düşünen 5 kişi varsa ya da 5'te 3 varsa mesela net özür dileyeceğim, onu söyleyeyim yani. Hani öyle yapalım, anket yapalım. Çünkü çıkmaza girdi bu iş. Çok da büyütmeden böyle küçük bir anketiyle ilerler. Bak, fırsat veriyorsun diyen var mesela, hemen bir mesaj geldi. Saçmaladı diyen var konu dinleyicimiz için. Hayır abi, yok öyle bir şey diyen var. Mesela 3'te 0'sınız şu an Erkan Bey. Öyle söyleyeyim, gelen mesajlar var böyle. Yani artık bunu... yapıyoruz ki hemen böyle atlatalım konuları, anketle böyle küçük tatlı böyle bir şekilde geçiştirelim. Hem öyle tatlı da oluyor anketler, ne diyorsunuz? Yok öyle bir şey diyen var, 4'te 0. Hayırlı yayınlar, iyi yayınlar demiş. Bak, Elazığspor onun derdi. Der ki Elazığspor'umuza birinci ligde başarılar dileriz demiş. Peki, yok öyle bir şey. Abi ne alakası var, 3 yıldır dinliyoruz seni diyen var. Yani Erkan Bey, sizinki de biraz eleştirmek için eleştirmek oluyor. Bunu özellikle yapıyorum. Sizde gelen mesajlar genellikle böyle oluyor. Çalıştığınız ortama, ailenize, yakınınızdakilere takılıp böyle yayıncılarımıza takılmak oluyor. Bana değil, bana olsa güzel, ne güzel işte, sadece bana olsun. Ama işte hepimize gelen mesajlarınızı az çok biliyorum, öyle söyleyeyim. Teşekkürler, sağ olun, var olun. Böyle hızlıca 7 mesajın ayrıca bu konuda geldiğini hızlı hızlı söyleyelim. Gündeme döneceğiz, gündemi konuşacağız, gündemi değerlendireceğiz. Fatih Demirkol'la konuşacağız. Bu sefer hem Galatasaray hem Fenerbahçe tarafından ele alacağız konuyu. Ki Fenerbahçe'de konuşulacak birçok gündem başlığı var. Dedik ya, cezalar, ödenmesi gereken paralar. Fatih Demirkol, Hakan Safi ve Aziz Yıldırım yarışırken kim gelirse gelsin çok zor bir süreç bekliyor. Ödemesi gereken şu kadar para var diyordu. Şöyle de bir ceza ihtimali var bak, kulağımıza gelen bunlar diyordu. Şimdi onları ve yol haritasını Fatih Demirkol'a soracağız. Onunla konuşacağız. Diyelim, hızlıca araya gidiyorum.

0: aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Fatih Demirkol, hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Nasılsın diyeyim ve keyfin yerindedir umarım diye sorayım abi.
1: Çok teşekkür ederim, gayet iyi sıcaklarla ve sporun gündemiyle uğraşmaya devam ediyoruz.
0: Abi bir konuğumuz ya da bir dinleyicimize sıcaktan bahsetmesin bugün, öyle bir gün değil mi?
1: Evet, yani şu anda hiç İstanbul'un alışmadığı bir sıcak, 34 derece gösteriyor araç ama hissedilen zannediyorum çok daha fazla.
0: Peki. Fatih Demirkol'la konuşuyoruz, onunla değerlendiriyoruz ve Fenerbahçe'de seçim döneminde Sayın Safi ve Sayın Yıldırım'ın yarıştığı o dönemde kim gelirse gelsin çok büyük bir yükümlülük, çok büyük bir borç bekliyor onları demiştin Fatih Demirkol, net hatırlıyorum. Bu süreçte ceza geldi Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım döneminde, işte Temmuz'a girer girmez. Haricinde ödenmesi gereken bir şu kadar para var, ödeme var, çok zor bir yük bekliyor takımları, düzeltiyorum yönetimleri demiştin. Bu noktada Fenerbahçe'deki bu cezayı ve aynı zamanda yükümlülüğü, borcu nasıl görüyorsun? Oradaki ödeme planı ve Fenerbahçe'nin geleceğine ilişkin neler söylersin? Fenerbahçe'de kaynakları ve haberleri kuvvetli, güçlü olan bir isimsin.
1: Aslında kaynaklarımız, bütün gazeteci arkadaşlar için söylüyorum. Hı hı. Gayet güçlü olan ve yöneticilerle konuşan arkadaşlar bu aralar çok fazla konuşamıyorlar. Çünkü yönetimde bir çıkış planı ve çıkış yolu arıyor. Çok böyle her şeyin yolunda gittiği dönemlerdeki gibi, işte yol haritamız bu, şöyle şöyle bir şekilde çıkacağız, bu transferleri yapacağız, işte yaptık falan anlamında bir süreç yaşanmıyor. Daha çok ciddi krizler var ve bunları toplamaya çalışıyor Fenerbahçe. Şimdi 7 milyon euro UEFA'dan ceza geldi. Fakat bu 7 milyon euroyu biz şey zannediyorduk. Hem Sayın Ali Koç hem de Sayın Saadettin Saran dönemlerinin borcu zannediyorduk. Halbuki öğrendik ki öyle değilmiş. Sadece Ali Koç döneminin borçlarıymış. Daha Saadettin Saran'ın devre arası transferleriyle ilgili inceleme devam ediyormuş ve o bölüm de incelenecek. Yani Ocak'la Haziran ayındaki bölüm de incelenecek. Orada da ciddi bir limit aşımından bahsediliyor. Bir ceza daha gelebilir, daha ağır bir yaptırım da gelebilir diye uzmanlar söylüyorlar. Dolayısıyla bu bölüm gerçekten de Fenerbahçe için çok sıkıntılı bir bölüm. Aynı zamanda şimdi borçsuzluk kağıdı meselesi var, biliyorsun. UEFA'da mücadele eden takımlar UEFA'ya futbolculara ya da profesyonellere borcunun olmadığını belgelemek zorunda. Hiçbir alacak kalmamıştır şeklinde bir kağıt vermek zorunda. Bunun için de bütün ödemelerin yapılması gerekiyor. Alacağım yoktur kağıdını imzalaması gerekiyor futbolcuların ve profesyonellerin. Sadece futbolcu olarak bakmayın, yardımcı antrenörler, fizyoterapistler, doktor ve diğerleri. O borçsuzluk kağıdı içinde gereken para 35 milyon euro. Tabii bu da ekstra bir yük oluşturuyor. Daha Fenerbahçe transferleri geçemedi. Limit olarak Sayın Aziz Yıldırım bonservis için öngörümüz 60 milyon euro demişti seçimden önce. 60 milyon euro gibi görünüyor ama içeri girince göreceğiz, bakacağız demişti. Şu anda onun 60 değil yaklaşık 40 milyon euro olduğu gerçeğiyle karşı karşıya kaldı yönetim. Artı bunun da aşağı yukarı 20 küsür milyon eurosu Sadık-ı Şerif'in devreye giren satın alma opsiyonu. Yani 20'si gitti deseniz geriye kaldı 20 milyon euro. Hadi Gendouzi'nin taksitleri var, onun bonservisinin taksitleri. Diyelim ki 5 milyon euro da oradan geldi. 25 milyon euro, yani 40 milyon eurodan 25 milyon euro şu anda gitmiş durumda. Kalanla siz bonservis bedeli ödeyip transfer yapmaya çalışacaksınız. Dolayısıyla tablo kötü. Ama burada nasıl olabilir? İşte futbolcu satışı olur. Yeni ek kaynak bulur yönetim. O kaynak üzerinden bir planlama olur. Onları bilmiyoruz tabii ama görünen o ki yönetimi çok zor

0: bir süreç bekliyor bu matematiği oturtabilmeleri için.
1: Peki yol haritasını biraz da konuşalım istedim ama senin başta söylediğin cümleye döneceğim Fatih Demirkol. Çok güçlü kaynaklar dahi şu an çok fazla bir şey söyleyemiyor diyorsun Fenerbahçe tarafından haber alan. Çünkü yönetim de oturtmaya çalışıyor. Henüz yönetimde de şöyle bir şey olacak, şöyle bir karar alındı, böyle bir yol çizildi haberleri yok. Onlar da bilmiyor şu anlık bu işin sonucunu diyorsun, anladım.
0: Yani bilmiyor, belki yanlış bir ifade.
1: Ya da henüz çizmedi yolu.
0: Evet, yani oturtmaya çalışıyorlar, çözmeye çalışıyorlar. Evet. Alternatifler üzerinde duruyorlar. Yani işte bu süreçte gelir kaynaklarını bulmak meselesi ciddi bir mesele. Şimdi onu çözmeye çalışıyor Fenerbahçe yönetimi. Orada ne kadar başarılı olacaklar, bu önemli. Yani belki işte yeni sponsorluklar, belki sermaye artırımı, belki işte satış için yeni kulüpler bulmak ve eldeki futbolcuların satışını sağlamak gibi çeşitli bizim aklımıza gelmeyen başka çözümler de olabilir. Bir şekilde gelir artırımına gitmek zorunda Fenerbahçe. Çünkü şu anki eldeki var olan tabloyla transfer yapamıyor.
1: Peki. Fenerbahçe tarafında transfer gündemini peki nasıl yorumluyorsun Fatih Demirkol? Çok peki dedim. Onun için dinleyicilerimizden özür dileyim ama Fenerbahçe tarafında bir transfer gündemi var ve biraz da sakin haliyle senin söylediklerinle de bağdaştıracağımız şekilde sakin ilerleyen bir süreç bu.
0: Şöyle, Malang Sar'la ilgili görüşmeler devam ediyordu. Orada futbolcunun istediği maaş ve ekstra bonuslar konusunda net bir anlaşma sağlanamadı. Yani bir türlü finalize edilemiyor. Yine Ake için bir görüşme yapılmıştı alternatif olarak. Onunla ilgili ve kulübüyle görüşmeler devam ediyor. Ama dediğim gibi, yani burada bir stoper transferini bugün Fenerbahçe bütün elindeki kozları oynayıp stoper transferini bitirebilir. Ama Muriç sakatlandı ve ön eleme maçlarıyla şeydeki ligdeki ilk karşılaşmalara belki Muriç yetişemeyecek. O zaman ciddi bir forvet sorunu var. Bir tane kanat almayı istiyordu İsmail Kartal ve futbol aklı ve sürekli olarak işte ön tarafa bir santrfor, kanata bir oyuncu, bir stoper, öncelikle hedefler bunlardı. Bunlar hallolduktan sonra satışlara göre ihtiyaç belirlenecek ve ona göre transferler yapılacaktı. Ama Muriç'in de sakatlanmasıyla bütün plan aksadı. Şimdi buna göre yeni yol haritasına geçildi. Ne yapacaklar göreceğiz. Beraber bu süreci takip edeceğiz. Ama Muriç'in sakatlanması gerçekten büyük şanssızlık oldu.
1: Fatih Demirkol, peki Fenerbahçe'de bu Muriç tarafını geçtim. Stoper kısmında Ake'nin adı çok anıldı. Ake anılan isimlerdendi. Stoper'de ama ekstra bir farklı isim duymadık. Yani bir alternatifsizlik mi var burada? Yoksa o da az önce dediğin şey kapıya mı çıkıyor? Dediğin noktaya mı çıkıyor Fenerbahçe'de? Yani henüz bir tam plan yapılmaması kısmına mı çıkıyor?
0: Yani burada mali tabloya bakmak zorundasınız. Ve önceliği belirleyip bir an önce yangını söndürmek zorundasınız. Elde Osterwolde gibi bir isim var. Yani en azından bu ilk tur maçlarını acaba Osterwolde Skriniar ikilisiyle atlatıp sonra stoper işine bakarız diye mi düşünüyorlar? Çünkü Osterwolde ile bir konuşma yaptı İsmail Kartal ve Osterwolde aslında gitmek istiyordu. Onunla ilgili çok da görüşmeler de yapılmıştı. Ama İsmail Kartal onu değerlendireceğini, onun Fenerbahçe için çok değerli bir oyuncu olduğunu belirtip bir şekilde ortak bir noktada Osterwolde ile buluştu. Şimdi Osterwolde bu süreci idare edebilir. Artı sol bek de oynayabilen bir sol stoper avantajını Fenerbahçe teknik direktörü ister. Teknik heyeti ister. Yani sıkıştığı anda sol bek, sıkışınca sol stoper oynayabilecek, alternatif üretebilecek bir oyuncu her zaman işe yarar ve tercih edilir. Bu nedenle belki stoper konusunu ilk tur, ilk Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı için değil, belki üçüncü ön eleme ve playoff için yetiştirmeye çalışabilirler. Ligi yetiştirmeye çalışabilirler. Bu süreçte tabii pazarlıklar da devam ediyor. sonuç olarak Greenwood'la görüşülüyor. Efendim yine az önce bahsettiğimiz gibi Star'la, AK ile görüşülüyor. Oralarda pazarlıklar sürekli devam ediyor. Cirasi ile pazarlık devam ediyor. Mümkün olduğu kadar o rakamları aşağı çekmeye çalışıyorlar. Fenerbahçe'nin verdiği maaşları Avrupa'nın diğer takımları veremiyor. Bir de bizde vergi avantajı var biliyorsun. Bir futbolcuya 10 milyon euro vereceğiz diyorsanız 10 milyon veriyorsunuz. Avrupa'da 10 milyon vereceğiz diyorsunuz ama bunun %40'ı vergi. Aslında futbolcuya 6 milyon veriyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye'de o vergiye futbolcunun karışmıyor olması çok ciddi bir avantaj futbolcu açısından. Bu nedenle bu paradan vazgeçmek istemiyorlar. Avrupa kulüpleri böyle bir bütçe sunamıyorlar. O yüzden Fenerbahçe'nin avantajı var. Bu avantajın da yönetim farkında. Mümkün olduğu kadar oradaki pazarlıkta elini güçlendirmek için biraz daha dikkatli gitmeye çalışıyor Fenerbahçe yönetimi. Hemen oldu bittiye getirmek yerine olabildiğince ince eleyip sık dokumak için çaba sarf ediyor.
1: Fenerbahçe tarafını konuşurken Fatih Demirkol biraz böyle Beşiktaş'ta transferde de hareketliliği haliyle gördüğümüz günlerde Beşiktaş'a dönelim isterim. Kasım Ouattara dün itibariyle İstanbul'da Beşiktaş'taydı ve Beşiktaş'ta anılan isimlerle Nübel gibi, Vlahovic gibi anılan isimlerle ön plana çıkıyor son süreçte. Beşiktaş'ın transfer politikasını nasıl değerlendiriyorsun?
0: Önder Hoca'nın bu işin en iyilerinden biri olduğunu düşünüyorum ben. Yani Beşiktaş'ın transfer planlamasına, futbol yapılanmasına baktığımda benim gördüğüm için Önder Özen'dir. Onun planlama yeteneğinin ve takım mühendisliği konusundaki ustalığının burada Beşiktaş için bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Daha önce feda sezonunu onlar planlamışlardı. Çok düşük maliyetlerle çok güzel bir kadro kurmuşlardı. Sonra o kadro şampiyon oldu zaten. Ama ilk kurulduğunda şampiyon olamasa da hani Menemen sezonu falan diye hep konuşulan hatırlarsın gençlerden kurulu bir kadroydu o. Orada bir şey vardı, bir felsefesi vardı işin. İşte genç, başarıya aç ama umut vaat eden, potansiyeli çok yüksek bir kadro. Deli Kavlaklar, Oğuzhan Yakuplar, hatırlarsın o ekip Oğulcanlar. Onları bir araya getirerek ciddi bir kadro oluşturmuşlardı ve çok da başarılı olmuşlardı. Şimdi ise biz İtalyano'nun tercihinde şeyi görüyoruz. Agresif futbol oynayan ve mümkün olduğu kadar reaksiyonu yüksek bir takım hedefliyor Beşiktaş. Yani belki örme konusunda, paslarla rakip kaleye gitme konusunda, tiki taka konusunda çok yetenekli olmayabilir bu takım ama bu takımda şunu bekliyoruz. İtalyano'nun oynattığı oyuna baktığımız zaman kaptırınca çok çabuk reaksiyon veren, alınca doğrudan direkt toplarla rakip kaleye inen bir takım kurmaya çalışıyorlar. Burada da hep kendi kafalarındaki oyuna uygun oyuncuların peşine düşüyorlar. Onları tespit etmişler ve bu oyuncular için çaba sarf ediyorlar. Dolayısıyla Beşiktaş belki isim olarak kağıt üzerinde çok iddialı bir takım olmayacak. Ama çok güçlü bir takım olacak. Ben böyle bir takım bekliyorum. Eğer o kafalarındaki uyumu da sağlayabilirlerse işte kalesi mesela kaleci konusunda da aynı noktadalar. Ayaklarını iyi kullanan 30'a 40'a doğrudan pas atabilen artı biri sağlayan bir üçüncü stoper olabilen geriden libero gibi oyunu toplayan bir reaksiyonu evet. Çok güçlü.
1: Fazit Demirkol sesin gitti geldi ama reaksiyonlar öncesini duymadık.
0: Yani reaksiyonu çok güçlü olan futbolculara önem verecek Beşiktaş. Bunu görüyoruz. Yani Beşiktaş'ın buradaki yol haritası çok belirleyici. Mümkün olduğu kadar sert bir takım olacak Beşiktaş.
1: Peki Fatih Demirkol'la değerlendirmemiz sürüyor. Fatih Demirkol'la konuşmaya devam ediyoruz. Değerlendirmeye devam ediyoruz. Beşiktaş gündemini değerlendirdik, konuştuk. Ben 10+4 kuralını seninle konuştuğumuzu hatırlamıyorum bu hafta. Kulüplerden hala bir beklenti var. Kulüpler Birliği tarafında buna itiraz edileceği hala konuşuluyor. Sen nereden bakıyorsun bu olaya? Ne düşünüyorsun Fatih Demirkol?
2: Yani tabii şimdi bizim bakmamız gereken konu iki ayrı nokta var. Bir tanesi kulüpler bu kuralı bilmiyor muydu? Ne zaman haberleri oldu? Yani kulüpler birliği toplantısının olduğu sabah mı haberleri oldu? Biz mesela futbol kamuoyu olarak bir yıl önceden biliyorduk. böyle bir planlama olduğunu, bu

0: yıl 10+4 ile yola devam edileceğini biliyorduk. Ama kulüplerin çok geç haberi olduğunu zannediyorum ki Kulüpler Birliği toplantısında oturup konuşmuşlar konuyu. Hatta şöyle bir durum var. Fenerbahçe taraftarı, sosyal medyayı takip ediyorum. Bu Galatasaray'ın işine gelecek bir düzenleme biz kesinlikle kabul etmiyoruz şeklinde tepki gösteriyordu. Ama Fenerbahçe kulübü de bu kurala karşı bir tavır sergiledi. Hayır, biz de zor durumdayız. Bizim de 10+4'ü kabul etme şansımız yok diyor Fenerbahçe yönetimi. Demek ki bu kadar ciddi bir kafa karışıklığı var ortada. Dolayısıyla burada yapılması gereken şey şu. Kulüpler Birliği ya da kulüpler artık onu nasıl organize edeceklerse federasyonla bir araya gelecekler. Sonuçta bunlar düşman kardeşler değil. Oturacaklar bir masa etrafında, tartışacaklar, konuşacaklar. Tabii. Kulüpler Birliği açıklama yapıyor. Biz bütün kulüpler toplandık, böyle istiyoruz diyor. Sonra federasyon açıklama yapıyor. Vallahi siz isteyebilirsiniz ama biz değiştirmiyoruz. Biz ne dersek o olur. Biz çatı yönetimiz, bizim dediğimiz olacak şeklinde. Böyle bir inatlaşma hali görüyorum. Halbuki dünyanın geldiği nokta iletişim. Bir şekilde uzlaşı. Yani oturulacak, konuşulacak, bu kavgayla, gürültüyle, itişmeyle falan olacak iş değil. Buradaki sıkıntılar konuşulur, çözüm yolları konuşulur. Bu birinci konu. İkinci konu, 10+4 Türk futbolcuların önünü açmak için bir fırsattır şeklinde bakılıyor. Bunun sadece bir kuralla yapılabilecek bir durum olmadığını düşünüyorum. Bunun altyapısını da anlatmak lazım. Yani federasyon olarak siz okullara, ilkokullara, bütün ilçelere, ülkenin bütün ilçelerine, köylerine, okullarına ya da spor tesislerine, spor okullarına gerçekten ulaşacak mısınız? Gerçekten oradan çocuklar yetiştirecek misiniz? 10+4 sonra 9+3 falan olduğunda onların yerine alınmasın yabancılar. Onların yerine Türk çocuklar oynasın dediğinizde oynayacak Türk çocuklarını yetiştirebilecek misiniz? Bu çocuklar nerede yetişecek? Hangi tesiste? Ve onları kim yetiştirecek? Bu soruların cevabını da vermesi lazım bence federasyonun. Federasyon sadece kural koyuyor, bunu uygulayacağız kardeşim diyor. Ama neden? Neden orada 10+4? Yani neye göre? Hangi pediatrik ya da sporcu gelişimi ya da planlaması, gençlik planlamasına göre hangi raporun sonucunda siz buna ulaştınız? Niye mesela 10+4 diyorsunuz da 9+2 değil, 10+5 değil, 9+3 değil? Yani bu 10+4 vahiyle mi indi? Nereden biliyoruz? Yani bu hangi mantığın devamıdır, tezahürüdür? Bu konuşulmuyor mesela. Yani kamuoyunu federasyonun aydınlatması ve ikna etmesi gerektiğini düşünüyorum. Arkadaşlar ben
1: 10+4 kuralını kabul eden bir kulüp var mı demiş dinleyicimiz. Galiba Beşiktaş tarafında Önder Özen'den kuralın değişmediğine, yani TFF'nin düşüncesinin arkasında olmasına sıcak baktığını biliyorum. Ama bu kabul etmek midir bilmiyorum ama tabii
0: doğru, yok.
1: En azından evet. Fikriniz değişmesin, bir şeyin arkasında durun kardeşim tırnak içerisinde tepkisi bu Beşiktaş'tan gelen.
0: Şöyle Önder Hoca da şey dedi, evet. Zaten yani bu kuralın değişmemesi doğrudur dedi. Yani net, evet, olarak kuralın değişmemesini Beşiktaş destekliyor. Hı-hı. Memnuniyetle karşıladık dedi. Dolayısıyla hani burada ben şey diyeyim, 10+4 kuralı kabul edilecek edilmeyecek, şu olacak bu olacaktan ziyade ben şuradayım. Arkadaş, yani hasbelkader biz de futbolu takip ediyoruz. İşimiz gereği aynı zamanda bizim en önemli hobilerimizden birisi olduğu için, işte en sevdiğimiz spor olduğu için falan anlatabiliriz. Ben bilmiyorum mesela 10+4, sen biliyorsan lütfen anlat Berk. Hangi mantığın, hangi felsefenin, hangi gelişim ideolojisinin parçası olarak 10+4'e karar verilmiştir? Niye 9+2 değil mesela? Anlatabiliyor muyum? Rakamları hani çoğaltabilirsiniz. Neden 10+4'tür? Ya bu neye göre yapılmıştır ve bununla federasyon aynı anda hangi çalışmayı yürütecek ki sonrasında hangi gençler çarkın içine girecekler? Onu merak ediyorum mesela. Eğer bildiğim bir şey varsa, bir yerde benim kaçırdığım bir şey varsa, federasyonun bu anlamda bir çalışması, çalıştayı, ne bileyim yüksek lisansı, tezi bir şey varsa lütfen benimle paylaşırsan sevinirim.
1: Yani şöyle söyleyeyim, federasyonun yıllardır çalışmaları var Fatih Demirkol, ama senin dediğin gibi bu konuda mesela geçen yıl A takımda 14 yabancı oyuncu

Üçüncü çalışmasını hatırlıyorduk. Sağdaki yabancı limiti vardı. İşte 24-25'te yine 14 yabancı. 23-24'te 14 yabancı. Ama 22-23'te benim bildiğim 8+3'ü konuşuyorduk. Yanlışsam sen düzelt. 21-22'de problemli bir dönemi konuşuyorduk. Sahadaki yabancı limiti 8'di. 22-23'te olduğu gibi. Yani ben bunları çok net hatırlıyorum. Geçen yıl hatta bunun üzerine dosya haber gibi bir program yaptık. Bir dinleyicimiz

0: 2014-2015'e kadar, yani bir 10 yıl boyunca aşağı yukarı 5-6 yabancı oyuncuyla sahadaki sınır olarak ilerlenmiş. Sonrasında sınırsıza çeviriyorsunuz sahadaki yabancıyı 15-16'da. Sonra yine limitler geliyor. Farklı farklı limitler geliyor. Orada 15-16 sezonundan bu yana hep farklı şeyi konuşmuşuz biz, öyle söyleyeyim. Yani 14 yabancı, 8+6, 8+3, 14 yabancı, 14 yabancı derken yine 14 yabancı mesela, ama 10+3 şeklinde bu sefer.
1: Dünya üzerinde bütün hareketlerin bir amacı vardır. Evet. Yani insanın, toplumun, grupların, her şeyin bir amacı vardır. Kuralların bir amacı vardır. Yani trafik kurallarını hatırlayın. İşte der ki kavşağa giren turunu tamamladıktan sonra siz kavşağa girersiniz. Neden? Çünkü yoksa üst üste araçlar biner, kaza olur, trafik sıkışır falan. Evet. Bunun gibi bir mantığı var. Çünkü der. Çünkü bundan dolayı falan der. Mesela federasyon 10+4'e karar verdi. Tamam. Neden? Ben öyle karar verdim. Veya 14 futbolcuya karar verdim. Neden? Yani hangi amaçlayı bilmiyorum. Dolayısıyla ben bunun kamuoyuna da, kulüplere de tam olarak anlatılmadığını düşünüyorum. Kulüplerin de neden istemediğini anlatması lazım. Yani şu değildir cevap. Arkadaş, elimizde çok yabancı futbolcu var. Çok yabancı futbolcu var. Biz bunları gönderemiyoruz, satamıyoruz. Yeni yabancı transferi de yapacağız. Evet. O zaman siz bu limiti açın, biz zor durumdayız. Tamam, ben varsayalım dedim ki sınırsız yabancı dedim. 28 futbolcunun ya da 25 futbolcu bildiriliyor ya. 25 futbolcunun 25'i de yabancı olur mu olmaz mı? Bence olur. Çünkü bu yabancı futbolcu transferinin garip bir şeyi var. Büyüsü var. Yöneticiler bunu çok seviyorlar. Yabancı olunca taraftara kolay anlatıyorsun. Yani Türk futbolcu Ahmet'i, Türk futbolcu Berk'i anlatmakta çok zorluk çekiyoruz. Çünkü bizim evin oğlu ya. Yani işte ondan da olur mu olmaz mı? Ama o futbolcu Berkinyo olunca, Berkovski olunca çok değerli oluyor. Tribünü anlatıyorsun, onun işte şey klipleri yapılıyor, bilmem ne oluyor. Fotoğraflar çekiliyor. Zaten o çocuklar böyle bir dövmeli mövmeli küpeli falan geliyorlar. Tribünlerin ağzının suyu akıyor. Tamam diyorlar, işte bizim yıldız falan. Top oynayabiliyor mu? Allah bilir, onu bilmiyoruz ama işte çuvalla para veriyoruz. Onları getiriyoruz. Sonra bu çöpmüş. Onu gitsin, başkası gelsin. Gitsin, başkası gelsin. Yani bunun da bir kulüplerin de bunu anlatması gerekmez mi? Niye istemiyorsunuz abi? Çünkü elimizde çok yabancı var. Tamam, ben bunu serbest bırakırsam sen yabancı sayısını azaltacaksın mı? Hayır. Tam tersi, üstüne koyacaksın. Suyunu çıkaracaksın. Şu anda çok basit bir soru. Şampiyonluğa oynayan takımlar başta olmak üzere, Anadolu takımları için ayrı hikayeleri var, başka bir şey konuşabiliriz ama şampiyonluğa oynayan takımların transfer listelerindeki Türk oyuncuların sayısı kaçtır? Mesela Galatasaray bir canı istiyor, değil mi? Evet. Başka Türk istediği bir futbolcu hatırlamıyorum.
0: Bertu mesela, ihtimal, işte Kerem Atışlı ihtimal. Tabii bunlar direkt 11'de düşündüğü oyuncular olmayacaktır ama bunlar ihtimal isimler, konuşulan isimler.
1: Veya Fenerbahçe'nin transfer listesine bak. Yani liste derken muhtemelen transfer edeceği oyunculara bak. Kaç tane Türk oyuncudan bahsedebiliriz?
0: Duymadık ya şu an. Duyduk mu Fenerbahçe'de hiç Türk oyuncu?
1: Ben hatırlamadım.
0: Hakan Safi döneminde vaat olarak duyduk sadece.
1: Beşiktaş'ın getirmeyi düşündüğü oyuncular 2-3 tanesini saysan bir tane Türk var mı arada? Yok.
0: Abi Beşiktaş'ta da duymadık, evet.
1: Yani siz, büyük kulüplere söylüyorum. Siz diyorsunuz ki, arkadaş Beşiktaş için söylemiyoruz tabii de ben genelliyorum. Siz diyorsunuz ki bu kuralı değiştirin çünkü elimizde çok yabancı var. Ben kuralı değiştirdiğim zaman sen o seni zor durumda bırakan yabancılardan kurtulacak mısın? Hayır. Yine sen yabancı dolduruyorsun. Yabancı çöplüğü oldu her yer. Oynatacak yer bulamıyorsun. 11 futbolcuyla oynanan futbol takımında bugün Fenerbahçe'nin 19 tane yabancısı var. 20 oldu. Yani şimdi neyi anlatıyorsunuz bana? Nereden tutsan elinde kalıyor.
0: Peki, Fatih Demirkol'da değerlendirmemiz sürüyor. Bağlantımız devam ediyor. Fatih Demirkol, son bölümdeyiz. Son bölümde eklemek istediğin bir şey var mı diye sorayım ben. Çünkü saatleri 17 yaptık.
1: Yani biz mümkün olduğu kadar hem transfer bölümünü, takımların hazırlanma sürecini hem de dünya

0: Kupası'nı Haber Global televizyonunda, Kontra YouTube'da, Haber Global YouTube'da sevgili seyircilerimizle mümkün olduğu kadar detaylı bir şekilde paylaşıyoruz. Fakat futbolun geldiği noktadan çok mutlu değilim. Çünkü Dünya Kupası her turnuvanın bir hikayesi vardır ve hep şek atar futbola ve FIFA'da Dünya Kupalarından sonra UEFA Avrupa Şampiyonalarından ya da işte Şampiyonlar Ligi gibi organizasyonlardan sonra bir rapor hazırlatır, teknik rapor hazırlanır. O raporda futbolun nereye doğru evrildiği üzerine çıkarımlar yapılır uzmanlar tarafından. Ya bu Dünya Kupası'nda muhtemelen top oynamak istemeyen, topu rakibe bırakanların turnuvasıydı. Futbolu katledenlerin, futbolun güzelliklerini öldürenlerin turnuvasıydı şeklinde bir rapor çıkacak herhalde ortaya. Çünkü yani bizim de oynadığımız maçlarda gördük, diğer maçlarda da gördük. Topla oynama oranları %25'lerde, 30'larda olan takımlar kazanıyorlar.
1: Peki buna turnuva oyunu, turnuva takımı ne denir? Turnuva takımı adını verenlere ne diyorsun? Ya da böyle konuşulmasına, böyle yaftalanmasına, bu şekilde ya da açıklanmasına nasıl bakıyorsun?
0: Ne olursa olsun kazanalım diyen evet. insanlar için çok cazip. Yani sadece tabelaya bakıyorsunuz. 1-0 ben kazandım, tamam, dünyanın en mutlu insanıyım. Efendim 0-0 penaltılarda kazandım, dünyanın en mutlu insanıyım gibi bakan insanlar için evet öyle.
1: Bu biraz da ama, kupa finaline benziyor ya. Mesela bir Türkiye Kupası finali olduğunda genelde hep bize şeyi düşündürür ya. Aman keşke işte böyle olmasa bu sistem. Kesin uzayacak, bak görürsün maçı deriz ve baktığında belki son 10 Türkiye Kupası finaline bakalım. Uzamıştır abi 5'i 4'ü 3'ü. Fark etmez kaçsa artık rakam. Hep bunu düşündürür ya. Biraz da burada da her maç final gibi görülüyor mesela. Zaten Türkiye Kupası çok küçük bir örnek tabii. Çok cılız bir örnek buradan verdiğimiz. Ayrı konu da.
0: Mantalite aynı. Ne olursa olsun kazanayım mantalitesi. Çünkü maalesef dünyada da Türkiye'de de futbol sadece kazanmak kaybetmek üzerinden okunuyor. Şampiyonsan her şeysin. İkinciysen hiçbir şeysin. Yani mantalite bu. Böyle bakıldığı sürece 1-0 olsun benim olsun, yarım sıfır olsun biz kazanalım falan düşüncesi dünya futboluna da yansıyor. Yani burada örneğin göçmenlerin nasıl değerlendirildiği, kullanıldığı, onların yeni hayatlar kurmaları için bir yol açıp aynı zamanda win-win ülke sporuna, ülke futboluna katkılarının sağlandığı bir ortamın, bir yolun inşası konusunda Fransızları tebrik etmek lazım. Takımda Fransız futbolcu yok ama Fransızlar milli takım forması altında harika futbol oynatıyorlar. Paris Saint Germain'de Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Demek ki bu bir tesadüf değil. Bu belli bir planlamanın ürünü.
1: Peki.
0: Ve burada da ihtiyaç duyan isteyenin yolunu açmışlar. Bunun üzerinden okumak lazım. Bunu daha çok konuşacağız.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Fatih Demirkol. Eklemek istediğin farklı bir şey yoksa sağ ol diyeceğim. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol bizlerle birlikteydi. Teşekkür ediyorum Fatih Demirkol. İyi yolculuklar diliyorum. Ve onunla değerlendirmemiz oldu. Onunla konuştuk. Öyle kapatıyoruz programı. Saatler 18.10'u gösterdiğinde yeniden buluşacağız. 18'den 20'ye dek sizlerle birlikte olacağım. Haber masasında görüşünceye dek hoşça kalın diyeceğim. Sayerberk Instagram hesabından da takipleşebiliriz. X Twitter Sayerberk hesabından da aynı şekilde takipleşebiliriz diyeyim. Görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Ben Sayar'la parantez sona erdi.

0: Bu bir tekrar yayındır.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap başlıyor.
3: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Günlerden Perşembe 2 Temmuz. İrfan 25 ile beraberiz Türkiye'nin en dinamik spor radyosunda. İrfan hoş geldin. Keyifli güzel bir gün olsun. Mikrofonu düzeltelim, yayına başlayalım ama zor geçen geceler. Son dönemde herhalde Avrupa'dan gelen o sıcak hava dalgası uykusuzluğa sebebiyet veriyor. Ben çok fazla insan.
4: Bir şey söyleyeyim. Ben demek o yüzden uyuyamıyorum.
3: Dün abi gece yok hani ya. Bu sabah etrafımdaki herkesin konuştuğu konu dün gece ne sıcaktı. İşte klimasız olmuyor. İşte fanı ben alıyorum. Yara sıra çocuklara böyle. Herkes şey onun karşısında da uyunmuyor. Öyle olmuyor, böyle olmuyor. İstanbul kavruldu. Dün
4: gece ama serin oluyor. Yani gece çünkü ben
3: bulunduğum tepede, konuma yüksekliğe bağlı ben biraz da.
4: Eyüp'te tepede oturuyorum. Eyüp Sultan'da. O gece saat işte 12.30-1'den sonra bayağı bir esiyor. Ben pencereleri açıyorum, o şekilde atıyorum. Ama yine de uyuyamıyorum, yani öyle söyleyeyim.
3: Pazartesi itibariyle biraz düşecekmiş sıcaklıklar ama bu hafta sonu gerçekten en sıcak dönemlerini yaşayacakmış İstanbul. Tabii beraberinde gök gürültülü sağanak yağış gelecektir böyle havalardan sonra.
4: Öyleymiş zaten öyle.
3: Klasik olarak öyle olur zaten ama bu sıcak havalardan...
4: Avrupa'da daha uzun süre devam etti bu sıcak hava dalgası ama...
3: Birçok insan hayatını kaybetti. Ben böyle okuyordum mesela Fransa'da 120 kişi, işte Hollanda'da 15 kişi hayatını kaybetti diye.
4: Türkiye'de en azından çok fazla sürmeyecek inşallah. Yani o anlamda güzel.
3: Enteresan. Tabii bu sıcak gelsin diye bütün kış dua eden insanların sıcak geldiğinde de bu ne sıcak be deyip şikayet edip ardından biraz soğusam acaba deyip de hiçbir şeyden memnun olmayan bir toplumun kendisi kıldıkları. Isınma sadece havalarda değil, bazen konuşmalar sonrasında, bazen yaşananlar sonrasında hararet artabiliyor. Yani su kaynatma durumu biliyorsun çok fazla yaşanıyor. Fenerbahçe'nin içinde de böyle konuların çok olduğu söyleniyor. Galatasaray'da da bazı futbolcularla ilgili olarak sıkıntılar olduğu söyleniyor. Gitmek istemeyenler gönderilecekler ya da işte Icardi üzerinden de konuşulabilir. Kiralık dönen oyuncularla ilgili de söylenebilir. Gelecek oyuncularla ilgili de söylenebilir. Her tarafta bir hararet ortamı var. Çünkü camialar baskı yapıyorlar ve taraftarlar en iyisini istiyorlar. Yönetimler de çok zor durumda kalıyor. Bununla birlikte yepyeni bir yönetim Fenerbahçe'de ve bir senelik ömrü varmış gibi düşünüyoruz. Eğer şampiyonluk olmazsa bundan sonraki seçimde seçilme ihtimalleri çok düşecektir diye konuştuğumuz, tahmin ettiğimiz Aziz Yıldırım ve yönetimi. Tabi İsmail Kartal'ın da bu konuda iyi bir kadro kurması, forma adaletini sağlaması ya da takımı iyi hazırlayabilmesi isteniyor. Tabi burada hemen Gendouzi'nin basın toplantısı akla geliyor. Hocasının mantalitesinin çok iyi olduğunu, tam onun istediği bir oyun stiline sahip olduğunu, önde baskı yapan hızlı çıkışlarıyla beraber istediğim futbol işte bu demişi. Yani biraz şey değil mi, eski hocalarına karşı benim istemediğim bir oyunu oynuyorduk aslında açıklaması yapmıyor mu Gündüz?
4: Yani tabii şimdi mutlaka futbolcunun açıklamasından anlaşılıyor. Ama eğer futbolcu yeni gelen teknik olduğu zaman bu tip açıklamalar yapıyor. Ben normal karşılıyorum.
3: Yani hocaları oyuncuları, oyuncular da hocaları pohpohlarlar bu
4: yani
3: dönemde.
4: Yani bu dönemde olur. Bakarsın yani inşallah olmaz ama yani bu sefer ileride sıkıntı yaşadığı zaman ne diyecek kendisi mesela? Bir sıkıntı da yaşayabilir.
3: Olabilir.
4: Yani o yüzden hani eğer bu sezon başı kamptan da böyle yeni gelen teknik adamla ilgili hiç olumsuz bir şey söylediğini duyar mısın? Duymazsın. Tedesco ile ilgili sözleri de vardı kendisi.
3: Konuşmaya da bilirsin ama hani konuşuyorsan da yabancı bir oyuncunun konuşması da onlar daha gerçekçidir. Hani yerli oyuncu bunu yaptığında biraz oncu buncu diye bir bağlantı
4: ama
3: kurabilirim.
4: Ama Tedesco ile ilgili de olumlu sözleri vardı biliyorsun kendisinin. Yani geldikten sonra Tedesco ile ilgili de olumlu sözleri vardı. Dolayısıyla şimdi giden teknik adam tabii kötü olarak değerlendirilir ama yani çok da yani sezon başı açıklamalar bunu normal olarak karşılıyorum ben bunlar.
3: Şimdi transfer biraz Dünya Kupası'na takılmış durumda. Bitmeden sanki fiyatlar belirlenmiyormuş gibi gözüküyor.
4: Limite takıldı abi, limit.
3: Bir de tabii elde limit krizi var.
4: Yani limiti Fenerbahçe'nin sıkıntılı. Onu söyleyeyim. Yani limiti Fenerbahçe'nin çok fazla limiti yok. Burada şunu söyleyelim. Diyelim ki Fenerbahçe'nin 36 UEFA'da 36 milyon euro, 36 ile 40 milyon euro civarında bir limiti var Fenerbahçe'nin. Bu limitte işte neyi aldın? Vedat Muriç'i aldın. 15 milyon euro düştü ama bu 3 yıl taksitler halinde gitti. Dolayısıyla limitten 5 düşüyor. 31 milyon euro. Ondan sonra maaşında düştüğün zaman da kalıyor 26 milyon. Ya Cirasi'yi aldığın zaman zaten 30 milyon euro senin şeyin bitiyor. Limitin bitiyor. Yani Fenerbahçe'nin toplamda 36 milyon euroluk bir limiti var. Limit aşması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Limiti nasıl açarsın? Futbolcuyu bonservisiyle satarsan limiti açarsın. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsın. Zaten otomatikman limitin artar. Yeni sponsorluklar ve yeni kaynaklarla beraber limitin artar. Ama bu şu değil. Fenerbahçe limiti az diye transfer yapmayacak değil. Fenerbahçe transfer yapacak. Fenerbahçe bir forvet transferi, bir de kanat transferi yaparak transferi aslında noktalamayı düşünüyor. Şimdi teknik direktör İsmail Kartal Osterwolde kalacak dedi sohbet toplantısında. Osterwolde'nin kaldığı bir senaryoda stoper transferinin yapılmayacağını düşünüyorum. Ama Osterwolde ayrılırsa oraya bir stoper transferi daha yapacak. Ama şu aşamada ilk planda Osterwolde'nin ayrılığı, İsmail Kartal onu kadroda düşünüyor. Ve onu işte stoper merkezinin Şikrinyar Osterwolde ikilisi olarak düşünüyor. Dolayısıyla şu aşamada ilk etapta forvet ve kanat transferi yaparak transferi Şampiyonlar Ligi önleme maçına kadarki transferi kapatıp ondan sonra da ayrılacak oyunculara göre transfer yapmayı planlıyor Fenerbahçe.
0: Bir yetiş Cirasi olayı var. Artık Vedat Muriç'in sakatlığından dolayı hiç olmazsa o transferi bitirmek için yoğun bir çaba harcandığı söyleniyor ama Cirasi transferi de biraz birkaç oyun mesela Greenwood da gizliden gizliye bayağı görüşülen oyuncular arasında yer alıyor.
4: Gizliden gizliye değil, Greenwood'la görüşüyorlar. Greenwood Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Çünkü Roma'nın önerdiği rakam 4,5 milyon euro yıllık net ücret.
0: Atletico Madrid de devreye girmiş.
4: Atletico Madrid devreye girdi ama daha henüz oyuncuyla görüşmediler. Atletico Madrid herhalde Marsilya'nın istediği rakama en fazla yaklaşan takımlardan bir tanesi. Fenerbahçe ise 35 milyon euro civarında bir bedelle bu transferi bitirmek istiyor. Marsilya'nın istediği rakam 56,5 milyon euroluk bir bonservis bedeli ve bunun aşağısına inmek istemiyor. Roma'nın bir teklifi var. Roma oyuncuyla anlaştı ama oyuncu 4,5 milyon euro gibi bir yıllık ücret var ama Fenerbahçe'nin önerdiği rakam 8-9 milyon euro, yani 10 milyon euroya bonuslarla yaklaşan bir yıllık ücreti var. Önerdiği rakam. Oyuncu Fenerbahçe'ye gelmek istiyor ama
0: oyuncuları burada cezbeden Türkiye'de buradaki fazla maaş mı?
4: Tabii bu fazla maaş. Yani Sayın Hakan
0: aynı zamanda vergi mi?
4: Vergiyi de yani şöyle söyleyeyim, orada 4,5 milyon euro net alacak. Yani brütü belki 8-9 milyon euro ama eline geçen rakam 4,5. Burada eline geçen rakam net 10 milyon euro olacak. Dolayısıyla burada tek sıkıntı Marsilya'nın bonservis bedeli ve Fenerbahçe'de burada pazarlıklarını sürdürüyor. Yani bonservis bedelini aşağıya çekmek istiyor. Daha uygun maliyetlerle oyuncu kadroya katmak istiyor. Aynısı Cirasi'de de var. Cirasi'yle azalım seçim sürecinde prensipte hem kulübüyle hem kendisiyle anlaşmıştı. 40 milyon euro bonservis bedeliyle anlaşmıştı. Ama daha sonra kulübe geldikten sonra kulübün mali yapısını ile karşılaşınca bu kez ne yaptı? Bu kez Cirasi'yi daha uygun bir bonservis bedeliyle kadroya katmak için kadroya katmak istedi ve pazarlıklarla bu 40 milyon euroluk bedeli aşağıya çekmeye çalıştı ve Fenerbahçe'nin hedefi de 30 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle Cirasi transferini bitirmek. Çünkü Borussia Dortmund Cirasi'yi satacak. Borussia Dortmund forvet mevkiine Aslani'yi kadroya katmak istiyor. Dolayısıyla bu doğrultuda da Fenerbahçe bunu biliyor ve oyuncuyu en makul bedelle kadroya katmayı hedefliyor. Tabii Cirasi olmazsa alternatif isimler de var. Bu alternatif isimlerden bir tanesi de Aston Villa forması giyen Watkins, Fenerbahçe'nin gündeminde olan bir isim. Eğer Cirasi transferinde bir sıkıntıyla karşılaşırsa Fenerbahçe, Watkins için devreye girecek ama Watkins için istenen rakam da yine 35-40 milyon euro civarında bir rakam isteniyor Aston Villa tarafı. tarafından.
0: Peki bu UEFA'nın kesmiş olduğu 7 milyon euroluk bir ceza var. Bu ceza kulüp içerisinde bazı tartışmalara neden oluyor. Hatta Ali Koç'un ekibi Eylül 2025 kongresinde o reddedilen 11, 12 ve 13. maddeler vardı ya. Bak bu ileride büyük sıkıntı yaratılacak falan deniyordu. O yüzden kulübe yapılacak kaynak girişinin geciktirdiğini ve bundan dolayı limit aşımına yol açıldığını iddia ediyorlar. Ardından da biliyorsun bir de Saadettin Saran yönetimi var. O Saadettin Saran yönetiminde o kış dönemi harcamalarının bir kısmının kullanıldığını söylüyor. UEFA kriterlerini aşarak %70 sınırına karşı %84'lük bir yük oluşturduğunu iddia ediyor. Bunu söyleyen de başkan vekili Barış Göktürk. Barış Göktürk hem rakibe hem Kulüpler Birliği Vakfı'nda hem kendi camiası içerisinde hem geçmiş yönetimlere, Barış Göktürk bayağı hızlı geliyor.
4: Evet, Barış Göktürk sen sonuçta kulübün iletişiminden sorumlu ve yani bu süreç içerisinde açıklamalarda kendisi bulunduğu için bu kadar öne çıkması çok normal Sayın Barış Göktürk'ün. Ama diğer taraftan şimdi kulüp tarafına sorduğumuz zaman 11, 12. 13. maddelerin bununla geçerli olmadığı söyleniyor. Zaten cezayı niye yiyorsun? Cezayı futbol gelirlerinin, futboldaki gelir gideri dengenin bozulduğu için yiyorsun. Dolayısıyla burada futbolla ilgili bir kaynak yaratman lazım ki o süreç içerisinde bu sıkıntıları yaşayamaz.
0: Mesela hiç Hakan Safi ismi geçmiyor.
4: Ya
0: konuşmayla ilgili mesela örnek veriyorum, limit aşımıyla alakalı işte imaj haklarıydı bilmem nesiydi falan deyip Kerem Trafi'nin transferinde ya da Kante transferinde o kadar acele etmesi ve fotoğraflar çekilerek yapıyoruz bu işi bitiyoruz deyip de almak zorunda bırakılması falan, aslında Hakan Bey'in de payı var.
4: Yok Şöcüğüm, Kante transferinde Saadettin Bey'in. Saadettin Saran yönetiminin, yani Ertan Sayın, Ertan Torunoğlu'nun havalimanında uçakla gidip yani fotoğraf verip ondan sonra yani Kante transferi
0: devreye Sayın Cumhurbaşkanı'nın girmesi bile yani.
4: Kante transferi Sayın Saadettin Saran döneminde. Ama diğer transfer evet döneminde gerçekleşti. Hakan Azabi döneminde. Yani Kerem Aktürkoğlu transferinde de hani biz Kerem Aktürkoğlu bittik özel uçakla gidiyoruz. Almaya gidiyoruz şeklindeki haber basına yansıyınca zaten burada sıkıntı yaşadı. Sonuçta da kulüp sapmak istemedi. En sonunda da daha yüksek bonservis bedeliyle kadroya kattın. Ama şu var.
0: Bir de senin kupadan eleyerek.
4: Tabii bir de şu var. Yani şimdi o Kante transfer Kerem transferinde de zaten UEFA ile ilgili bir sıkıntı yaşadın biliyorsun. O sözleşmeyle ilgili. Daha sonra orada düzeltmeler yapıldı. Gerekli düzeltmeler yapıldı. Ve limit aşma nedenlerinden bir tanesi de hem Kerem transferinin içerisinde olduğunu biliyorum. Diego Carlos, Skriniar gibi isimler olması neden. Yani %84, yani 100 lira gelirim varsa Fenerbahçe 84'ünü harcamış. Normalde 70 harcaması gerekirken 84'ünü harcamış. Yani sen gelir gider dengeni sağlayamamışsın. Şimdi Fenerbahçe yönetiminin bu sezon yeni yönetim de mevcut yönetim de 15 Temmuz'a kadar denk bütçe vermek zorunda UEFA'ya. Hı hı. Ve bu denk bütçeyi vermek için de 35 milyon euroluk bir kaynak girişi sağlamak zorunda kulübe.
0: Şimdi sen yeni seçim yapmış bir camia olduğun için.
4: Evet.
0: Senin seçim vaatlerinde de 4 transferi yetiştireceğiz kampa, 3 tane böyle yapacağız deyip vaatler verip de şu an taraftara limitlerle ilgili açıklama yaparsan başlarım limitine kısmına geliyor.
4: Abi bak şunu
0: taraftar diyor ki abi beni ilgilendirmiyor.
4: Abi taraftar
0: sen bana söz verdin diyor.
4: Bak taraftar beni ilgilendirmiyor diyor ama kulübün kulübün gerçek bir ortada bir tablosu var. Taraftar hiçbir zaman, taraftar her sene ister. Fenerbahçe'nin zaten bu gelinen süreçte en büyük nedenlerden bir tanesi sürekli transfer yapılma isteğidir. Fenerbahçe'nin şu anda 41 tane futbolcusu var ya sözleşmesi devam eden. 41 tane futbolcusu var, 41. Halen bu oyunculara maaş ödüyor Fenerbahçe. Hatta kiralık, geçen sene bahsettik. Kiralık giden oyuncuların maaşlarının bile 3'te 2'sini Fenerbahçe ödüyordu. Fenerbahçe'nin zaten aslında en önemli nedenlerinden bir tanesi kadro istikrarını bir türlü sağlayamaması. Her sene siz baştan kadro oluşturmaz. Ligi ikinci bitiriyor, gönder yenisini iste. Yani bu transfer hoyratlığı nedeniyle aslında yönetimi biraz da baskı altına alıyorlar. Özellikle sosyal medyada bir taraftar tabii mutlaka isteyecektir transfer. Ama o baskıyla beraber yönetim transfer yapmak zorunda kalıyor. Sayın Ali Koç döneminde de bu oldu. Hatırlarsan Fenerbahçe'de Dzeko Tadić vardı. Takımın en iyi, en oyuncuları. Saha içerisinde, saha dışında lider oyunculardı. Ama bu taraftar Dzeko gitsin, Tadić gitsin şeyleri yaptı sosyal medyada. Adamlar son maça çıkmak istemediler. Ondan sonra işte Dzeko tatil döneminde sosyal medyasını kapatmak zorunda kaldı. Ama aynı kişiler, aynı yorum yapanlar, hani gitsin diyenler, bir sene sonra Dzeko ve Tadic bu takımda olsaydı Fenerbahçe şampiyon olurdu diyenler. Dolayısıyla Fenerbahçe kendi kadrosundaki oyuncularını değersizleştiriyor sürekli. Sürekli yeni bir transfer istiyor. Ha, Fenerbahçe'nin kadrosunda bak şimdi diyelim ki sezon başı hiç transfer yapılmadı. Ederson'u aldı diyelim Fenerbahçe. Bu sezon kadrosunda olmadığını varsayalım. Şikrinyar'ı aldı. Guendouzi, Kante, Asensio, işte Talisca. Şimdi bu transferleri yaptı dese Fenerbahçe sezon başında taraftarda heyecan uyandırmaz mı? Uyandırır ama bu oyuncular senin kadronda. Ya bu oyuncular yıldız oyuncular. Senin sol bek, sağ bekinde Portekiz milli takımının sağ beki var, Semedo var. Ama değersizleştiriliyor. Yani o gitsin, yeni transfer yapalım. Ama geldiğin noktada 41 tane futbolcun var. Ya bu yönetimin şeyi mi bu? Şu anda gelen yönetimin hatası mı 41 futbolcunun da olması? Sözleşmesi devam ediyor. Şimdi bu oyuncularla nasıl yollarını ayıracaksın?
5: Ben her şeyi bile bile gelmekle ilgili söylüyorum.
4: Tamam, her şeyi bilerek geliyorsun zaten.
5: Ama bunları sebep olarak ve
4: ama yani bunu
5: bahane olarak
4: bahane olarak değil. Ben bunu mesela her yayında seçim öncesi yayında da söylemedik mi? Yani dedi
5: ya,
4: ki
5: Aziz Bey de söylüyordu ya, bu Şerif'i kim aldı, bu paralar tamam, nereden geldi?
4: Tamam.
5: Hani o da konuşmalarını
4: ya yapıyordu. Şunu söyleyeyim, bunu her söylüyor. Bunu gelen, ya şunu şöyle söyleyeyim. Başka bir yönetim gelseydi aynı sıkıntılarla karşılaşacaktı.
5: Elbette kalacaktı.
4: Aynı sıkıntılarla karşılaşacaktı. Kolay mı abi? 41 tane futbolcun var. 10 tane, bak Fenerbahçe'nin şu anda 21 tane yabancı oyuncusu var. 21. Hiç transfer yapmasa 7 tanesini göndermek zorunda Fenerbahçe. Kolay mı? Hadi ben futbolcuya geldim, hadi git diyorsun. Nasıl göndereceksin? Bekao'yu mesela nasıl göndereceksin? 2 yılda sözleşmesi var Bekao'nun. Ve oyuncu ciddi sakatlıklar yaşadı. Yani oyuncuyu bonservis bedeliyle göndermesin. Göndermek için ne yapman lazım? Kulübün kasasından para koyup adamın cebine 2 yıllık sözleşmesini feshetmen lazım.
5: Ya bir karar çıkartacaksın. Bundan sonrası için bir yabancı oyuncuyla en fazla 2 yıllık sözleşme imzalanır. Bilmem ne artı 1 yıllık opsiyon falan gibi, hani bir 5 yıllık öyle hocaya gel, 3 yıllık artı 2 yıllık daha seninle. Oraya 4 yıllık daha seninle. Bu kadar paralar bilmem neler. 6 aylık bu kadar. Eğer kiralanırsa yarısını ben öderimler. Buna çok şey abi, kolay bak, gözüküyor bak, belki camia için, taraftar için.
4: İnsanlar,
5: satsınlar, alsınlar, göndersinler. Yani tabii falan
4: insanlar
5: da
4: şöyle söylüyor. 35 milyon euro versin alsın. 35 milyon euro TL'ye çevirdiğin zaman kaç lira yapıyor biliyor musunuz ya?
5: Bilmiyorum o kadar.
4: Ya da 2 milyar TL'ye yakın para yapıyor. Yani kolay. Ya Fenerbahçe'nin 600 milyon euro'nun üzerinde borcu var. Bak, açıklanacak bu rakamlar. Sen bunu işte niye bu noktaya geldi Fenerbahçe? Yani bu niye bu noktaya geldi? Yani şimdi o kadar transfer istiyor. Her sene transfer, her sene transfer. Oyuncuyu gönder transfer. Gönderme, kiralık gönder, yenile transfer. Ama 21 tane yabancı futbolcum var. Bak 10+4 kuralı çıktı. Bu 10+4 kuralı nedeniyle sen de zorlanıyorsun. Gönderemiyorsun çünkü, niye gönderemiyorsun? Adam diyor ki ben istiyorum, benim 2 yıllık şeyimi, maaşımı ver gönder diyor. Veya diğer oyuncu da işte bonservis bedeli, senin göndermek zorunda olduğunu bildiği için diğer kulüplerde bu sefer bonservis bedeli ödemek istemiyor.
5: Şimdi gitmek isteyen oyuncular oluyor. Bir de burada forma adaletsizliği başlıyor. Yabancı oyuncular ya da Devin Özey'e yakın oyuncular falan diye konuşulurken bir anda İsmail'in takımdan kendi ayrılmak istediğini, Oğuz'un takımdan ayrılmak istediğini, Levent'in oynayabilecek bir kulüp aradığını falan konuşmuyor muyduk?
4: Evet.
5: Sen Tarık'la ilgili sorun yaşadın bir anda, çocuk seni sırtlarken, bir anda Ederson'un açığını kapatmışken 3 hafta Ederson yok denildiğinde bir Alanya maçında birden Ederson'un tekrar kadroda olması falan filan. Tabii ki burada bir de şey oluyor, yani moral bozukluğu söz konusu. Şimdi İsmail Hoca da biraz yerlilere sarılacak gibi gözüküyor. Hatta dışarıya kiraya verdiğin İrfan Can Kahveci'nin tekrar takıma dönmesini. Onun yanında bilmiyorum. Mert Hakan Yandaş hala var mı takımda?
4: Mert Hakan'ın sözleşmesi bitti biliyorsun. Ama halen takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Ya ben bir yıllık bir sözleşme imzalanmasını bekliyorum Mert Hakan'dan. Mert Hakan'ın bir yıl...
5: Sen az önce kızdığın şeylerden bir tanesi bu değil miydi?
4: Ha, şöyle söyleyeyim. Şimdi Mert Hakan'ın cezası var. Nisan, Mayıs ayında bitiyor. Büyük ihtimalle yani bunun itiraz edildi, tahkimde tekrar dosyasının görüşülmesini, tekrardan değerlendirmesi anlamında oy birliğiyle karar verildi. Şimdi değerlendirme aşamasında, ama işte 4 ay biliyorsun hapis cezası yattı Mert Hakan süreçle ilgili. Ve bu 4 ay içerisinde cezanın en ihtimalle cezada indirim olmasa dahi yattığı sürenin cezaya dahil edilmesi gibi bir düşünce de söz konusu. Böylece böyle olursa Aralık ayında sahalara dönüyor. Fenerbahçe yönetimi de şu anda bir değerlendirme. İsmail Kartal oyuncunun kalmasını istiyor. yönetime de kalması yönünde rapor verdi. Takım içerisinde de sevilen bir isim. Ben bir yıl daha sözleşme imzalaması bekliyorum. En azından oyuncuyu şimdi Fenerbahçe kaptanı iken hapis yattı. Dolayısıyla yoldan ayrılma gibi bir durumu olmayacaktır diye düşünüyorum.
5: Şimdi bir taraftar mesajı.
4: Taraftar mesajı şeyine haklı. Ben bunu söyleyeyim ben şimdi. Ben az önce limit konusundan söyledim ama.
5: Diyor ki ben bedelini diyor 12 senedir zaten ödüyorum. Bilerek gelen bir yönetimin bana bu sebepleri sunması hoş olmuyor diyor.
4: Abi bu sebep değil. Bak bu sebep değil. Ortada bir gerçek var. Sebep değil. Gerçek. Yani ortada bir gerçek var. Yani şimdi Fenerbahçe'nin ciddi anlamda bir borcu var. Gelirlerin çok önemli bir bölümü kullanılmış. Şimdi dönülüyor ya herkese. Gelirlerin önemli bir bölümünü kullandın. Çobani'yi kullandın. Pasolik'i kullandın. Ondan sonra 1907'li hoca satışları kullanıldı. Elinde
5: neye
4: çok çok hareket alanın çok dar. Mesela devre arası transfer döneminde kullanıldı demek. Hı. Yani hareket alanı dar zaten yönetim. Ya yani bu yönetimi
5: mesela UEFA'nın sana bu kadar ceza kesmesinden sonra Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir cezası durumu söz konusu değil mi?
4: Ya Türkiye Futbol Federasyonu zaten sen 118.3 milyon euro sana harcama limiti açıklamış mı?
5: Hı hı.
4: Açıklamış. Senin harcama şeyin ne kadar? Kadro maliyetin 150 milyon euro. Zaten sen eksidesin. Ya orayı dağıtman lazım. Herkes zannediyor ki ya gelsin o gelsin. Hatırlarsanız Ali Koç döneminde Fenerbahçe transfer yapmak için Sadık sözleşmesinden indirim yapmak zorunda kaldı. Aynı süreçleri yaşadılar değil mi? Aynı süreç. Orada da limit sıkıntısı vardı. Deniliyor muydu o zaman? O zaman bunu söyleyen insanlar söylüyor muydu yönetime? Bana ne kardeşim limitse limit. Açın yorumları yapılıyor muydu?
5: Hı hı.
4: O zaman da Sadık'ı işte federasyona tepki gösteriyorlardı o zaman Nihat Özdemir limiti aşmadı diye. Burada limit sıkıntısı var. Bunu kabul etmek lazım. Bu limit sıkıntısı mevcut yönetimin hatası değil ki limitlerdeki sıkıntı. Mevcut yönetimin hatası mı? Limitlerde yani limitin sıkıntı olması, UEFA'dan ceza alması mevcut yönetimin hatası mı? Tamam bu tabloyu bilerek geliyorlar ama tamam bu tabloyu bilerek geldiğin zaman bir kere cebinden 60 milyon euro ben buna kasa kolaylığı sağlıyorum desen sağlayamıyorsun ya.
5: Mesela Ali Bey döneminde Ali Bey cebinden veriyor, Ali Bey kasa kolaylığı sağlıyor, Ali Bey limitleri arttırıyor, sponsorluklar havada uçuşuyor falan gibi yorumlar.
4: Tamam ama.
5: Saadettin Bey geldiğinde çok kısa bir sürede ne kasa kolaylığı sağladı, acaba 1 lira verdi mi, bir çivi çaktı mı, bir
4: boda
5: ne?
4: Sayın,
5: böyle şeyler
4: var. Sayın Ali Koç'u ayırmak lazım. Sayın Ali Koç zaten o süreçte gerek kasa kolaylığı sağlama gerek de sponsorluklarla zaten Fenerbahçe'nin limitlerini zaten bir nokta yaşadı ama orada da büyük sıkıntılar yaşadı. Onların yaşadığı sıkıntılar
5: yani
4: da var.
5: Yani Ali Bey o yardımları yapmasa kulüp ne hale gelecekmiş?
4: Yani onu söyleyeyim bak limit.
5: Kepengi indirecek
4: bak, limit artışı orada da sıkıntı vardı. Ama mesela o süreçte de yine yönetimi gitsin bu takım çöp. Tamam bu takım çöp. İşte gönderin bu oyuncuları. Yerine başka oyuncular alın. Diye şey yapan insanlar değil miydi? Yine taraftardı. Ve orada belki yönetimi baskı altına aldılar. Ve belki kendisinin belki istemediği bir yönde transfer yapmak zorunda bıraktılar bazı oyuncular. Mesela şey diyorlar 2018 yılının bazen sosyal medyada yazmış. Bir tane adam yazmış bana sosyal medyadan. Troll hesabın teki. Diyor ki 2018 yılında çöptü diyor kadro diyor. Bak çöptü. Kadroya çöptü. 2018 yılının kadrosu. Niye? Ligi ikinci bitiren bir kadro. Son maça kadar şampiyonluğu yaşamış. O kadro çöp. Ben de şey dedim ki o kadrodan 3-4 tane futbolcuyu sattın ya 50 milyon euroya sattın 3 tane 4 tane futbolcu. Josef'i sattın. Giuliano vardı. Ondan sonra Fernando'yu daha ucuza sattın. Gelir gelmez 2,5 milyon euro gibi bir rakama sattın. Yani ciddi bir gelir elde ettin oradan. Yani ondan sonra diyorsun ki o kadro çöp. O zaman diyor ki o ben öyle söyleyince 3 tane oyuncu haricinde diğerleri çöp. Ama o kadroyla şampiyonluğu oynadın, mücadele ettin. Ondan sonra da transfer yaptın, değiştirdin kadroyu. Daha kötü hale geldi. Fenerbahçe'nin zaten bu noktaya gelmesinin en büyük nedeni ilk başlarda ne diyeyim sana şey bu kadar transfer yapması. Her sene kadroyu sil baştan yapması. Çok iyi kadrolar kurdu Sayın Ali Koç döneminde. Ama ligi ikinci bitirince o baskıyla beraber daha sonra o kadroda yine önemli oyuncularını göndermek zorunda kaldı. Gönderdi Fenerbahçe.
5: Soldado'nun, Frey'in, Slimani'nin, Ayev'in, Moses'in, ondan sonra Alper Potuk'un, Atif Şeyşun'un, Mehmet Ekici'nin, Benzia'nın, Valbuena'nın, Tolga Yarslan'ın, Giuliano'nun, Ozan Tufan'ın, Zays'ın bulunduğu kadrodan bahsediyoruz. Tolga Ciğerci sende, Slimani Mehmet yok. Topal sende.
4: Slimani yok 2017-2018'de.
5: 2018-19'a bakıyorum.
4: 2018-2019 demeyeyim ben, 2017-2018 sezonu.
5: 17-18.
4: Orada Giuliano gitti, Josef gitti, Saatler, Fernando gitti.
5: Şener Özbayrak,
4: Soldado,
5: Dirar'lar, İsla'lar.
4: Bir şey söyleyeceğim. Dirar dediğiniz adam kadro dışı bırakıldı. Daha sonra Dirar ikinci dönemde affedildi, ikinci yarıda ve Fenerbahçe'nin o sezon neredeyse küme düşme hattındaydı biliyorsun. Son maçlarını kazanmasa sıkıntı yaşayabilirdi.
5: Ferdi yeni mi gelmişti?
4: Ferdi de takımda yeni gelmişti. Ali Koç döneminde.
5: Hasan Ali kaldırımların falan olduğu dönem işte.
4: Evet, o takım ama şampiyonluğu oynuyordu.
5: Evet. Sadık Çiftpınar vardı.
4: Şikirtenle. O Sadık sonra da işte Sadık bir sonraki transfer yapabilmek için sözleşmesinde indirim yapmak zorunda kaldı. O zaman da limit sorunu vardı. Bak şimdi şöyle söylüyorum. Herkes camiye inanmaz bölmüş. O zaman limit sorunu vardı.
5: 2017-18'den Serdar Aziz'den bak, bahsediyoruz.
4: Bak bir şey söyleyeyim. O zaman limit sorunu vardı değil mi? 2017'den. Limit sorunu vardı. Fenerbahçe diyor ya borçlu. O zaman ne diyorlardı bu insanlar? Eski yönetimi suçlamıyorlar mıydı? Az Yıldırım yönetimini suçluyorlardı değil mi?
5: Belediyelerde de böyle.
4: Aynı bak ama şunu söyleyeyim. Az Yıldırım'ı suçlamıyorlar mıydı? Az Yıldırım'ı suçluyorlardı. Şimdi Az Yıldırım geldi. Diyorlar ki bilerek geldi. O zaman da bilerek geldiydi herkes. O zaman niye tepki göstermişsin? Anladın mı yani olay bu?
5: Bak senden...
4: Halen bazıları şunu kabul edemiyor bak. Halen bazıları var görüyorum halen bunu. Ben bunu söyleyince insanlar bana yani şey diyorlar ama... Yani kardeşim Az Yıldırım... Gelirken seçim sürecinde ne dedi? Ben de bir tane yıldız alırım, diğerler asker oyuncusu olur o demedim mi? Ha şunu söyledi. Transferlerde de 6 şeye yetişecek dedi. Bunda başçı yapamadı. Bu sözünü tutmadı. Tutamadı daha doğrusu. Ama diğer taraftan ben şu illaki yıldız oyuncu sözü verdi mi? Yıldız transfer sözü. Bir tane yıldız dedi. 10 tane asker oyuncu olur dedi. Tamam mı bir yerde? Benim alacağım isimler dedi de asker oyuncu. Yani Apiak şey geldiği zaman dedi yıldız mıydı? Değildi. Daha sonra burada yıldız oldu dedi. Bunu söyledi. Şimdi
5: öyle bir scout çalışması varsa tabii ki
4: diğer de başkan adayı Hakan Safi işte şöyle söyleyeyim işte şeyle anlaştığını Greenwood'la anlaştığını söyledi. Ama 55 milyon euro bonservis bedeli verecekti. Verebilecek miydi 55 milyon euro onu söylüyorum sana. Sıkıntı orada zaten. Limiti sorun. Fenerbahçe'nin UEFA tarafından bir şeyi var ve bunu kafana göre mesela şeyi yükseltemiyorsun. Ya ben kasa kolaylığı saldım 60 milyon euro vereyim falan böyle bir şey yok. UEFA buna izin vermiyor. Ya UEFA ne yapman lazım? Sen bunu futbol gelirini göstermen lazım. Yani sen sponsorun 10 milyon euro sponsorluk bedelin varsa ben bu sponsorluk bedelini 50 milyon euro olarak gösteremiyorum sonra bir sene sonra. Adam diyor ki 10 milyon euro sen nasıl 5 katı attı diye gel bana açıkla diyor mesela.
5: İrfan bunları söyledikçe Aziz Bey'in nasıl sert konuşacağını tahmin edebiliyorum demiş. İçim karardı Fenerbahçe'yi dinlerken diyor Fenerbahçeli. Aykut Kocaman gelecek, geliyor derken hatırlamıyor mu ki olumsuzluklarla ilgili şeyleri?
4: Aykut Kocaman
5: İsmail Hoca geldiğinde mi bunlar?
4: Yok ben diye. Ben şöyle söyleyeyim. Seçim sürecinin daha iki başkan adayı şeyken yani daha başkan adayları seçim sürecinde çalışmalarını sürdürürken bunları söylemiyor muyduk?
5: Söylüyorduk. Kızılıyordu hatta sana her
4: zaman. Yani her zaman.
5: Bugün de olduğu gibi.
4: Ben iki aydır söylüyorum abicim bunu yani iki aydır ya ben başından beri söylüyorum. Hatta şunu bile söyledim. Fenerbahçe yönetiminin, gelecek yönetiminin en büyük transferi elindeki yabancı kadrodaki yabancı futbolcuları minimum zarar maksimum bonservis bedeliyle göndermek dedim. En büyük dedim transfer olur. Bunu da söyledim. Yani transferden daha çok Fenerbahçe'nin elindeki oyuncuları mevcut kadro şeyini yapısını oluşturmak olur. Şimdi Aykut Kocaman işte geldi İsmail Kartal geldi diye bunları söylemiyorum. Aykut Kocaman'la da konuştuğumuzda Aykut Kocaman şunu söylüyor. Zaten bizim dedi planımız ilk başta kalabalık bir kadro var. Elimizdeki kadroyla elimizdeki kalabalık kadroyla değerlendirmek daha sonra ilk Şampiyonlar Ligi önleme maçına Gornik maçına 1-2 transferle çıkmak yani 1-2 yeni transfer işte forvet
5: mevcudu da iyi hazırlamak
4: sonraki süreçte de eksiklere göre transferleri tamamlamak dedi önümüze zaman olacak dedi
5: o zaman şimdi, biraz
4: İsmail Kart
5: karartıyı ortadan kaldırayım
4: İsmail Kartal da aynısını yapıyor Sayın İsmail Kartal da dedi ki benim elimde 41 tane oyuncu var. Ben tüm oyuncuları göreyim. Bu oyunculara göre çünkü bazı oyuncular mesela Archie Brown'u sezon başında deselerdi ki biz Arşı Buran'ı hep gidecek oyuncular arasında yazmadık mı?
5: Evet.
4: Demedik mi Arşı Buran'ın gitmek istiyordu. Ama İsmail Kartal Topuk Yaylası kampında Arşı Buran'ın performansından memnun kaldı ve Fenerbahçe sol bek transferinden vazgeçti mesela. Çünkü oyuncunun performansına memnun. Lak lak testlerinde en dayanıklı en şey futbolcukta Arşı Buran'ı değerlendirmek istiyor. Şimdi hoca tüm oyuncuları
5: görüyor. Limitin de etkisi var mı? Ya da yaşın etkisi var mı?
4: Yaşın acaba? Etkisi var. 10 artı 4.
5: 2022.
4: O da var. O kuralı.
5: 2023. Abi şöyle söyleyeyim. Olması.
4: Zaten 10 artı 4'te Fenerbahçe'nin artı 4 kuralına uyan 3 tane oyuncu. Şerif, Nene ve Arşı Buran. Nene geçen sezon 10 gol 10 asist falan yapmış. Hı hı. İşte Arşı Buran da Fenerbahçe'ye son yıllarda gelen en skorer sol bek. En skorer sol beklerden bir tanesi. Dolayısıyla iki oyuncunun performansı ortada. Şerif de genç, gelecek vaat eden bir isim. Şimdi ama burada artı 3'ün mutlaka şey vardır ama performans anlamında kötü bir performans sergilirse oyuncuyu kadroda tutar mısın? Tutmasın, göndeririz. Artı 3 olsa bile. Artı 3 kuralına uyusa dahi.
5: Doğru. Şimdi senin yapmış olduğun bir haber var şurada, karşında duruyor da. Kartal'ın prensi Andre diye bir haber yapmışsın. Fenerbahçe yüksek maliyetli Kante ve Fred'i elden çıkartıp rotasını Brezilya'ya çeviriyor derken, Kartal'ın prensi deyince Beşiktaş'ın gündeminde olan bir oyuncu mu? Kartal derken Beşiktaş'tan mı bahsediyorsun?
6: İsmail
5: yoksa İsmail Kartal'dan mı bahsediyorsun? Kartal'ın prensi derken şimdi şöyle bahsedeceğim. Piyasa değeri 16 milyon euroluk bir oyuncudan bahsediyorsun. Ve bu oyuncunun gerçekten kurtarıcı olup olamayacağını merak ediyorsun. Oyun kurma ve pas trafiğini yönlendirme özellikleriyle dikkat çeken 20 yaşındaki sambacı listenin şu an gerçekten ilk sırasında mı yer alıyor? Taraftara Andre mi dersin? Abi Greenwood geldiğinde işte Aziz Bey bu ne yapar ne eder? Çıkar Sabiha Gökçen'i uçağa indirir, Greenwood'u bir gelir, sonra transfer emrine ihtiyaç bile duymazsın mı dersin? Ne dersin?
4: Ya
5: ya da bunu tabii Fenerbahçe'de dinleyicilerimize de soralım yani. Ona da bak yani. Andre Bey. Laste sesini de özlemiş millet.
4: Bak abi şöyle söyleyeyim. Andre Fenerbahçe'nin ilgilendiği isimlerden bir tanesi. Ama diğer taraftan bu ancak bu transfer nasıl olur? Bu transfer orta sahadan ayrılık şeyi de olur.
5: Sen yazmışsın Kante ve
4: Kante ya da Fred.
5: Altta da bir fotoğraf daha var. Kampın en mutlu insanlarından bir tanesi Fred gibi gözüküyor.
4: Ya Fred zaten hoca takımda kalmasını istiyor Fred'in.
5: Ya Fred bu arada İsmail Kartal'ın o 99 puan aldığında en iyi oyuncusu değil miydi? Fred'li Fred'siz Fenerbahçe diye konuştuğumuz takım değil miydi? İsmail Hoca.
4: Tabii. Yani dolayısıyla
5: şimdi İsmail Hoca bir de Gendüzi varken Fred mi der, Gendüzi mi der? Gendüzi de böyle bir şey yapar.
4: Gendüzi zaten 6 oynar. Fred'i şeyde oynadı. Fred'i zaten biliyorsun İsmail Kartal döneminde en verimli sezonunu yaşamıştı. Hmm. Hatta o oynamadığı zaman deniyordu ki ay eyvah Fred oynamıyor veya Fred'in eşliğinde Fenerbahçe kötü oynuyor diye. Şimdi son Tedesco gönderdikten sonra Zeki Murat Köle de aynı İsmail Kartal döneminde oynattığı gibi Fred oynattı. Dar alanda oynattı. Daha kaleye yakın oynattı ve Fred orada da iyi performans ortaya koydu. Hı-hı. Kampta da oldukça iyi. Performansın hoca memnun. Fred ayrılmak istiyordu. Atletico Mineiro ile prensipte anlaştı. Onu söyleyeyim. Hatta sezon sonunda yönetim kuruluna, Saadettin Sanan yönetimine de hangi kim gelir gelsin yönetim de olsa teknik heyet değişikliği de yaşansa ben kendi ayrılmak istiyorum ifadesini kullanmıştı. Atletico Mineiro'ya yakın, kulübe yakın yerde ev de almıştı ama tabii İsmail Kartal oyuncudan yararlanmak istiyor. Şu anda Fenerbahçe yönetiminin yaptığı şu Doğan, yani şu anda transfer mesela diyelim ki öncelikli olarak ne, bir forvet transferi, bir kanat transferi yapacak. Hı hı. Ardından sonra da elindeki kadroyla Şampiyonlar Ligi eleme maçına çıkacak. O maça çıktıktan sonra süreçte tekrar bir değerlendirme yapabilir ayrılacak oyunculara göre ama şu aşamada Fred'in gönderilmesi düşünüyorum.
5: Seni bu stoperler kurtarır mı diye düşünüyorsun?
4: Ben bu stoperlerin kurtaracağını düşünmüyorum ama hoca Osterwolde'nin kalmasını istiyor. Osterwolde'nin kaldığı bir senaryoda bir stoper transferin olmasını beklemem ama olursa belki bir yabancı değil de yerli transfer. Yerli stoper olur. Orada da işte Ümit Aktay ile Adil Demirbay isimleri geçiyor. Ama şimdi Osterwolde kalacağı denilen senaryoda
5: bu arada tabii ki elinden büyük bir ihtimalle Bekao'yu, Çağlar'ı falan hepsini çıkartmış oluyorsun.
4: Çağlar çıkmaz ya. Çağlar devam eder. Bir yıl daha sözleşmesi var. PK öyle ama yollar ayrılır.
0: Bu arada abi, Merih Demiral defteri kapandı mı?
4: Merih Demiral defteri kapandı. Zaten fena Sayın Aziz Yıldırım seçim sürecinde de söyledi. Ben Merih'i almam dedi, o fiyatları dedi.
0: O fiyatlar için.
4: Yani Merih 12 milyon.
0: Şimdi 12, sen öyle bir şey söyledin ki Fred'in kalmasıyla ilgili olarak giderse işte Kante o zaman gidebilir. Burada İsmail Genduzi ve
4: İsmail Fred gibi.
0: İsmail yerli kontenjanından zaten en
4: ben güçlü. Ben İsmail'in bırakılacağını düşünmüyorum. İsmail yerli kontenjan nedeniyle
0: en güçlü isim.
4: Ama İsmail
0: ama önünde Asensio gerçeği var. Orada Talişka var. İkisinden biri gidiyor demek oluyor o zaman.
4: Valla işte orada bir denkleme sağlayacaklar. Yapacak bir şey yok yani.
0: Anladın mı? Hele Greenwood gibi bir isim gelirse Talişka'yı ben Hulse diye yollarım.
4: Hulse iyi bir ben onunla ilgili bilmiyorum şimdi. Geldim en son sabah bir mesaj atmıştım ama.
0: Sen galiba böyle bir zehir verdin. Sanki Acun Ilıcalı Talişka'yı kadroda görmek istiyor gibi bir şey mi?
4: Talişka evet ilgileniyor yani. Hulse City ilgilendiği ifade ediliyor. Onunla ilgili bir mesaj atmıştım ama daha henüz mesajı cevap gelmemiş. Mutlaka gelir.
0: Şimdi gün burada içerisinde. Hemen şey düşünülmesin. Talişka'yı da bak gördün mü? Hani Bolu'ya gönderilen kaleci gibi olmasın konu muhabbeti.
4: Yok.
0: Ya Premier Lig'de ilk defa Acun Ilıcalı bir kadro kuracak. Fenerbahçe iyilik olsun diye bir oyuncuyu da almaz kadrosuna.
4: Talişka'ya her zaman güvendiği, inandığı tabii bir oyuncu. Güvendiği ve inandığı bir oyuncuydu. Ama Premier Lig'de oynayabilir mi Talişka? Orası soru işareti.
0: Yani Talişka seni son 20 dakikalarda kurtarıcı olarak girebilir. Talişka'yla başlamayacaksın. Talişka'yı sonradan oyuna koyup.
4: Talişka
0: bir de isteyince oynayabilen bir oyuncu olduğu için.
4: Ben hani çok şey ne diyeyim yani Talişka'nın Premier Lig'de oynayabileceğini.
0: Ben onu Prime döneminde izleyeme Beşiktaşlı olarak.
4: O yüzden orada bile hani Premier Lig yapmadığına göre Prime döneminde. Yani bu saatten sonra Premier Lig'e gider mi? Bence giderse çok büyük başarı olur ama ben pek oynayabileceğini düşünmüyorum.
0: Ya son vuruş becerisi ve aynı zamanda işte penaltı kullandırmayacaksın son dönemlerde ama serbest vuruşlar.
4: Bir de hep aynı yere kullanıyordu. Evet, kaç tane penaltı acaba sorma. Hadi bir niye yerden kullanıyorsun? Yukarı alsana mesela. Ama bir de şey var.
0: Dünya Kupası'nda penaltı atışlarıyla alakalı neler var biliyor musun?
4: Talişka'nın forvet olarak mesela forvet alternatif olarak Koning maçında biz görürüz onu. Onu söyleyeyim yani. İlk maçta o olur.
0: Sıdıki ile beraber.
4: Sıdıki Şerif ile beraber. Yani şu aşamada.
0: Vedat'ın sakatlık durumu ile ilgili bilgi alabildin mi?
4: Yani net, minimum 3 yani hafta. Minimum 3 hafta.
0: Yani en fazla 4 en az 3 hafta. Böyle yani. Devam ediyor.
4: Ama bu oyuncunun tabii nasıl
0: reaksiyon vereceğine
4: de bağlı. Tedaviye nasıl cevap vereceğine de bağlı. Yani şöyle söylentiler de var. İddialar da var. Hatta Vedat'ın İsmail Kartal'ın kendisini uyardığın hani antrenmana çıkma yorgunluk seviyen yüksek ama Vedat'ın ısrarla antrenmana çıkmak istediği ve ondan sonra sakatlık yaşadığı yönde böyle
0: bir daha önce uyarılmış
4: oyuncu. Yani oyuncuya uyardığı ifade ediliyor. Diğer taraftan tabi sezon başı kamplarına ilk 7 gün çok önemlidir aslında. Zaten ilk sakatlıklar o ilk 7 gün içerisinde olur. Orada fazla yükleme yapmamak lazım. Yani demek ki hadi teknik heyet konusunda teknikiyette mutlaka yani bir şanssız sakatlık yaşadı Fenerbahçe.
0: Seni versene bir dakika.
4: Bak yani
0: orada şey yazmışsın. burada bir haberde detay olarak diğer gazetelerde çok fazla yok. Çok sert antrenmanlar yapıyoruz diyen oyuncular var.
4: Evet sert antrenmanlar yapıyorlar.
0: Yani İsmail Hoca ve kendi ekibiyle alakalı kondisyon, teknik, taktik anlamda değil de kondisyon anlamında çok fazla mı yükleme yapılıyor takıma şu an?
4: Ya ilk şeyde demek fazla biraz yükleme yapıldı onu söyleyeyim. Zaten eleştiriler biraz o noktada geldi. Şimdi Talişka'nın sakatlığı ardından önce Vedat'ın sonra önce Talişka'nın sonra Vedat'ın sakatlığı.
0: Ya bu hep tartışılıyor.
4: Biraz da hemen tempo düşürdü.
0: Yani tempoyu düşürmek değil mesela. O zaman ya niye başladın düşüreceksin?
4: Şöyle söyleyeyim.
0: Şimdi bazı teknik adamlar şey yapıyor.
4: Bir hatırlarsan 99 puanlık sezonda Fenerbahçe çok fazla kas ve adale sakatlığı yaşadı.
0: Ya işte o sıkıntıdan sonra ortaya çıktı ya dendi ki
4: evet.
0: Yavaş yavaş yükleme yapılsın. Yani birinci haftasında ikinci haftasında da ligin hemen kamp döneminde yapılan şeylerden sonra ilk üç maçta büyük problem yaşanıyor. Takımın yalnız bırakılma durumu söz konusu oluyor oyunculardaki sakatlıktan dolayı diye.
4: Ya şimdi onu mutlaka önlemini alacaktır. Bizim adımda ilk başta evet sert bir tempoyla başladı. Hızlı bir tempoyla başladı. Ama daha sonra tempoyu düşürdü yönünde bilgi de var. Ama burada şanssız bir sakatlık onu söyleyelim. Kadro içerisinde hangi oyuncu sakatlanmasın derse herhalde Vedat derdin. Çünkü niye? Onun bir tek hani Şerif var. Onun alternatifi yok. Ama diğer tüm şeylerin alternatifi var işte. Diyelim ki bir oyuncu sakatlandı. Onun yerine ikame edeceğin oyuncular var. Ama işte bu Gornik maç öncesi kim sakatlanmasın deseydi herkes Vedat derdi. Ne yazık ki Vedat ciddi şanssız bir sakatlık yaşadı. Bu da biraz Fenerbahçe şansı diyelim artık. Yani Fenerbahçe İsmail Atal döneminde hani şey de değil tüm şeyde hiç sakatlanmayacak oyuncu sakatlanıyordu. Mesela İsmail Kartal'da 5 tane stoper vardı, 4'ü birden sakatlandı. Tedesco döneminde 2 sağ bek 2 sol bek aynı anda sakatlandı ya. Fenerbahçe'nin sol bek dedi mi 2 tane sol bek aynı anda. Levent Mercan sakatlandı, ardından Arşi Buran zaten sakattı, sol beksiz Fenerbahçe oynamak zorunda kaldı. Sağ bekler sakatlandı. Yani Fenerbahçe'de olmadık. Böyle şanssızlıklar yaşanıyor ne yazık ki. Zaman zaman darbeye bağlı olma. Aslında darbeye bağlı olmayan sakatlar biraz soru işareti. Darbeye bağlı olan sakatlarda sıkıntı yok.
5: Ben okudukça sen bir dakika ben bunu cevaplayacağım dediğin mesajlar olunca bana hatırlat. İyi yayınlar. Durum bu kadar vahimse biz hala nasıl böyle yüksek bedelli transferlerle ilgilenebiliyoruz onu anlamış değilim demiş.
4: Ona söyleyeyim işte yüksek bedelli yani limiti açabilirsin. Limiti açman için.
5: Sattıkça.
4: Futbolcu satarsın bonservisi limit açarsın. Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde kalırsın, limit açarsın. Bunlar gelir elde ettikçe limitini açarsın ama bu futbolla ilgili gelir elde etmen lazım. Yani bu geliri UEFA'nın bunu yani şey yapman lazım ortaya koyman.
5: Almanya Freiburg'dan Almanya Regensburg'dan Furkan yazmış. Daha sezon başlamadan tüm enerji gitti abi. Bu sene vallahi işimiz çok zor. Bizim rakibimizden sahaya diziliş anlamında daha iyi olmamız gerekiyor. Yoksa bu sene hiçbir şey beklememek gerekiyor. Allah aşkınıza İrfan Can, Mert Hakan, Fred, Osterwolde, Arşi, Sidiki bunlar kalacak ne demek abi? Ve bunu yapacak bir şey yok, bu durum böyle gerektiriyor diyen 25'e şu an inanamıyorum demiş.
4: Abi bu durum değil. Hoca istiyor o Sergo diye. Ben ne yapayım şimdi? Bana geliyor da mesela stoper transferi yapması lazım. Fenerbahçe'nin bence kadrosunda halen güçlü bir kadrosu var. Fenerbahçe'nin eksik mevkiler vardı. Neydi? Sağ kanat. Neydi? Forvet. En az iki tane forvet alması. En az iki tane de stoper alması gerekiyor. Bu zaten belirlenen şey bu. Ama hoca Osterwolde'yi denemek istiyorum, görmek istiyorum deyince yani oraya da İsmail Kartal'ı taraftar istedi işte. Taraftarın büyük bir sevgi görse şey var. O zaman teknik adama güveneceksin, inanacaksın. Hocanın kararına saygı göstereceksin. Biz ne yapalım? Osterwolde'yi gönderelim mi? Zorla mı gönderelim? Yani
5: Asensio hoca satılır mı?
4: Bence satılmaz.
5: Selamünaleyküm İrfan abi. Şimdiden üst üste 5. şampiyonumuz hayırlı olsun mu diyeyim ben bir Galatasaray olarak.
4: Valla Galatasaray'ın şöyle söyleyeyim. Galatasaray kadrosunu korudu. Avantajlı Galatasaray yani onu söyleyelim.
5: Galatasaray'da bir sıkıntı ne var biliyor musun? Davinson Sanchez giderse.
4: Hayır.
5: Orayı nasıl toparlayabiliriz?
4: Ya Galatasaray'ın şöyle bir avantajı var. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidiyor. Eylül ayında bu para kasasına giriyor Galatasaray'ın.
5: Van Dijk gibi bir isim gelebilir mi?
4: 35 milyon. Şimdi ben o yüzden diyorum. Bazılar diyor ya Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi elemelerinde elenirse de sorun olmaz. Lige konsantre olur. Hayır kardeşim. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi lazım. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalması lazım. Çünkü orası bir yani prestij hem de transfer çalışmaları transferde yaparken oyuncu sana daha rahat gelir yani. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyorsun. Galatasaray'ın o avantajı var. Artı limitin artıyor otomatik. Yani Şampiyonlar Ligi'nde kaldığından da. Yani Şampiyonlar Ligi'nde kaldığından da limitin artıyor.
5: Fenerbahçe'nin kadrosu Süper Lig'de şampiyon olmaya yeter de artar bile aslında. Sıkıntı yönetim şeklinde bence diye söylemiş Ramazan diye bir dinleyici.
4: Valla ben söylüyorum güçlü bir kadrosu var. Yani forvet ama eksik. Forvet eksik Fenerbahçe'nin. Forvet hattını güçlendirdiği takdirde.
5: Peki Aziz Bey gelmedi. Hakan Bey seçildi diyelim. Bu transferler bunları alacağım bunları yapacağım dediğinde nasıl yapacaktı diye soruyorlar.
4: Yine sıkıntı yaşayacaktı.
5: Şimdi aşarız bunları hallederiz. Abi, o işler hallederiz. Bende ne istersen iste benden falan gibi vaatler kolay vaatler değildi yani.
4: Şöyle söyleyeyim. Bir zaten senin 40 milyon euro bonservis şeyin var. Zaten harcama limit yani 118.3 milyon euro da şeyin var. TFF'nin açıkladığı limit var. Hı hı. Sen orada zaten -30'larda başlıyorsun. Şimdi 12 milyon euro Greenwood, 12 milyon euro Melih, işte 10 küsür milyon euro Hakan Çağlan oldu. Yani bunlara verdiğin anda zaten kadro maliyetini tamam. Hepsini şeyle mi karşılayacak yani? Hepsini imaj haklarıyla falan sözleşme. Yani burada büyük ihtimalle yani federasyonda da sıkıntı yaşayabilirdi. UEFA tarafından da sıkıntı yaşayabilir. Yani aynı sıkıntılarla karşılaşacaktın. Yani bu sorun şey değil. Yani bu limite uymak zorundasın yani.
5: Ne yapayım benim istediğim oyuncular alınmadı ki deyip de ilk basın toplantısında hakkımız yendi ya da işte kadroyu ben kurmadım ki gibi mazeretler ortaya.
4: Hayır yok. Öyle bir mazeret atılmaz.
5: Dinleyici sormuş bunu.
4: Abi bak şimdi şöyle söyleyeyim. Aziz Yıldırım ne dedi? Güçlü bir kadroya sahip dedi sezon başında. Ve dedi ben dedi maksimum 5 veya 6 transfer yapacağız dedi. Değil mi maksimum? Bir tanesini yaptı Vedat Muriç. Sağ kanada öne yapılacak bir transfer. Bir forvet daha alınacak. Ondan sonra stoper transferi yapılırsa yapılacak. Ve sezona bu şekilde başlayacak Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe 10 tane transfer yapmayacak zaten. Bunu en başından söylediler.
5: Peki şöyle bir soru var. Bir dinleyici der ki,
4: ha ayrılan oyuncu olursa o zaman transfer yapar. Mesela diyelim ki İsmail Yüksel'e ciddi olarak teklifler var. İşte Como kulübü istiyor. Almanya'dan isteyen kulüpler var İsmail Yüksel'i. Şimdi İsmail'in de artık 27-28 yaşına geldi. Yani kariyerini Avrupa'da sürdürmeye...
5: Oğuz'u verir misin Trabzon'a falan?
4: Oğuz'u vermezsin. Ben Oğuz'un bu...
5: Yerli oyuncu gitmez diyorsun.
4: Ben yerli oyuncunun fazla rotasyonda fazla değişik olacağını düşünmüyorum. Çünkü yerli...
5: Eğri Bayat mı gider? Gider mi?
4: İrfan Can Eğri Bayat gider. Polonya'dan teklif var İrfan Can Eğri
5: Bayat. Bir kaleci olarak gidebilir. Yani Tarık kalır, Asensio kalır, Livakovic gider.
4: Livakovic de İrfan Can Eğri Bayat kaleci de olarak gider. Gider. Ve İrfan Can ondan sonra bu şeyde...
5: Mert kalır.
4: Mert Günok, Tarık Levent. Ve Asensio Ederson kalır. Bence ikinci kaleci Tarık olması lazım bu sefer. Mert'in değil. Mert üçüncü kaleci olması
5: kesinlikle
4: lazım.
5: Kesinlikle.
4: Tarık Çetin'e o yüzden ikinci kaleci olarak ben devam edeceğini düşünüyorum. Diğer taraftan gidecek oyunculardan defanstan sayalım. Bekao gider. Çünkü topu kaylası kampında hoca onu görmek istedi ama tamamen bireysel antrenman yaptı. Herhangi bir takımda çalışmalara katılmadı. Zaten orada çok ciddi bir sakatlık yaşamıştı. Hani hem tendon kopmuştu hem çapraz bağ ameliyatı. Yani oyuncu bir futbolcunun yaşamayacağı tipte bir sakatlık
5: en
4: bu.
5: En son Kasımpaşa forması.
4: En son Kasımpaşa orada bile sürekli sakatlık yaşadı. Yani çok fazla verimli olamamıştı. Şeyde Osterwold aslında gitmek istiyordu ama hoca onu kadroda tutmak istiyor. Sol bek ve sağ bekte değişiklik olmaz. Orta sahada Kante konusunda.
5: Hani orada Arşi'yi de tutar, Levent'i de tutar. Tabii burada Mert kalır. Semedo ile beraber.
4: Semedo'yu görmek istiyor hoca. Yani değerlendirmek istiyor. Ama onu tabii Portekiz milli takımı kampında şu an dünya şampiyonasında.
5: İsmail, Genduzi, Kante.
4: Fred.
5: Orada durur. Orada bir sıkıntı olmaz.
4: Kante'yi.
5: Bu arada şöyle bir soruyu soracağım.
4: Kante'nin şöyle durumu var. Kante'nin sözleşmesinde çok ciddi yükümlülükler var.
5: Bak şöyle diyor. Fred'in maaşı düşük. O gideceğine maaşı yüksek olan Talisca gitsin desem ne dersin demiş.
4: Talisca gidebilir.
5: Hayır. Hangisi daha çok yarar sağlar? Yani Fred'sizlik mi senin canını acıtır, Talisca'sızlık mı?
4: Abi o forvet alacağın oyuncuya göre değişir. Ne forvetteki oyuncu çok iyi performans sergiler. Talisca'yı şey yapmazsın yani, aramazsın. Alacağın oyuncu.
5: Ben bunu dinleyiciye sormak istiyorum. Yani Talisca Premier Lig falan deyince ben de çok fazla meç diyemiyorum, anladın mı? Hani Talisca ve Premier Lig ya zamanında hani 19-20 yaşındayken gitseydin tamam da yani şu an Talisca Premier Lig harcarlar Talisca'yı gibi geliyor bana o güç. O sert futbol içerisinde.
4: O yüzden hani ben çok şey düşünmüyorum hani Premier Lig şeyinde.
5: Ama Talisca'nın yeteneğini ve kalitesini bir maç seçer, 3 maçta bir kendini ortaya koyar falan hayran bıraktırır ama o uzun periyotta Talisca'yı çok fazla o sıklıkla istikrarlı bir şekilde göremez.
4: Devre arasında kadroya dahil edildi. 2 yıllık sözleşme imzalandı. Yıllık net 7,5 milyon euro alıyor. Yani Premier Lig'e gitse de o rakamları vermezler yani Talisca'ya.
5: Ya vermezler tabii de.
4: O da tercih etmez. Yani o rakamı bırakmaz yani öyle.
5: Ya bir tek zaten Hull City ismi çıktı. O da Acun Ilıcalı'nın bireysel anlamda beğenmesinden kaynaklanıyor. Yoksa şu an Hull City'nin teknik direktörüne sorsan Acuncum ne gerek var diyebilir yani.
4: Şöyle söyleyeyim. Şimdi
5: Yakirovic miydi?
4: Sayın Acun Ilıcalı ilk başta biliyorsun Hull City'ye geldiği zaman buradan da çok fazla oyuncu Championship'te oyuncu almıştı.
5: Tabii Ozan Tufan'ından tut Abdülkadir Ömrü'ne kadar hepsi gitti mesela.
4: Ama şu var, artık o süreci de Sayın Acun Ilıcalı artık Premier Lig yani orada kalma, orada kalıcı olma yönünde bir takım kuracaktır. Yani ben o yüzden hani çok bana şeye uymuyor. Talisca Premier Lig'de oynayabilir mi? Ben kafada soru işareti var.
5: Ben de Fred'in neyinden yararlanacaklar? Bıktık, usandık artık diyen bir dinleyicinin mesajını da araya sıkıştırmak isterim.
4: Abi Fred, yani Fred iyi bir Fred, her zaman oynar. Onu söyleyeyim. Yeter ki o İsmail Kartal dönemindeki prime dönemindeki Fred olsun. Ya hatırlarsa insanlar mesela İrfan Can Kahveci'yi hadi gitsin diye tweet atıyorlardı. Şey döneminde. Jesus dönemiydi değil mi? İrfan Can Kahveci gitsin. Ne işi var bu takımda?
5: İlk geldiği senede ondan en sonra, büyük homurdanma ve şikayetler yapılıyordu. Sonra yılın futbolcusu oldu bir sene sonra.
4: Tabii, her maçta protesto ediliyordu, ıslıklanıyordu. Ama İsmail Kartal'la prime dönemini yaşadı. Sonra dediler ki işte sözleşme uzatılsın, takımın en önemli ismi İrfan Can Kahveci oldu. Dolayısıyla bazı hocalarda bazı futbolculardan farklı yararlanabilir. Dolayısıyla Fred de bu oyunculardan bir tanesi olabilir.
5: Bu arada prime döneminde Manchester United Talisca'yı istemiş ama o parayı seçerek Arabistan'a gitmiş.
4: İşte o yüzden. Yani şu an o prime döneminde belki oynasaydı farklı olurdu ama şu aşamada ben hani pek şey görmüyorum. Olur diye.
5: Acun Bey'in yarısına 4,5 milyon euro verip aldığı Allah yar çok şanslı. Premier Lig'de oynayacak yoksa gönderildi mi?
4: Gönderildi
5: diye. Sahi ne oldu Allah yar abi?
4: Diye. Gönderildi ben. Benim bildiğim yok. Yani ortakta.
5: Peki John Duran ve Vedat Muriç kıyaslaması
4: şöyle,
5: yapsan
4: şöyle,
5: İrfan diye.
4: Şöyle söyleyeyim, bilgi gelmiş.
5: Ne o? Hull City mi?
4: Talisca ile ilgili böyle bir şey yokmuş. Yani.
5: Yokmuş.
4: İlgi yok. Yani Hull City'den herhangi bir teklif yok. Fenerbahçe'de de Fenerbahçe yani Talisca'da Fenerbahçe'den gitmek istemiyor. Yani orada şey yazılmış ya.
5: Ama bunu verelim hemen bir kez daha hatırlatalım izleyenlere, dinleyenlere. Manşet verdi İrfan. Talisca'nın takımdan ayrılmaya niyeti yok. Hull City'nin Talisca ile bir ilgisi yok. Evet, onu da ekleyelim.
4: Hull City'nin bir ilgisi yok. Net bir şekilde söyleyeyim.
5: Peki bu arada az

0: Önceki soru John Duran ve Vedat Muriç kıyaslaması yapar mı İrfan 25 demiş.
1: Vallahi
0: sana yabancı olarak hem yaşından dolayı hem de sana şampiyonluğu kazandırabilecek bir oyuncuyken bir

0: 7'sinden neyse 70'sinde olmuş.
1: Göndermesinin göndermesen büyük neden hocanın üzerine yürümesi falan. Ondan sonra zaten hani Fenerbahçe forvet eksiği olmasına rağmen oyuncuyu da yollarını ayırdı. Şimdi Galatasaray o süreci mesela yönetebiliyor. Yani sorunlu futbolcular Galatasaray'da gidip iyi futbol sergileyebiliyor. Kalitesini ortaya koyarsa ben her zaman John Duran daha yani etkili bir oyuncu. Ama gerçek anlamda kalitesini ortaya koyarsa, o sorun yaşamazsa Galatasaray'a katkı sağlar.
0: İsim belki yanlış söyleyebilirim. Kerem'le Mariano muydu? Neydi? Marcelo muydu? Marcao muydu?
1: Marcao'ydu
0: galiba değil mi? Marcao, Kerem tartışması hani sahanın ortasında olur mu bu durumu? John Duran'ın iki eleştiride gösterebileceği reaksiyon da sert olabiliyor. Yani, hani bir antrenmanda da duyabiliriz sahada olmasa bile.
1: Şöyle olsun, taraftar bir protesto etsin, taraftara hareket çeker şey yapar yani.
0: He, o şeyi var, ihtimali var diyorsun yani.
1: Tabii tabii, sorunlu bir oyuncu yani.
0: Şimdi mesela Osimhen'in de bana pas verilmediğinde ve ona, daha doğrusu ona pas verilmediğinde reaksiyonu ağır oluyordu biliyorsun. Yunus'a bağırıyordu, işte Kerem'e bağırıyordu işte.
1: Ama o sonuçta Osimhen.
0: İşte hayır.
1: Evet, dokunulmazlığı var yani.
0: Ama da John Duran da iki pozisyonda bomboş Osimhen'i görmeyip kendi denediğini.
1: Ha, o zaman Osimhen bağırır.
0: Osimhen hani ona ne reaksiyon gösterebilir? Size ne gösterirse gösterir diye cevap da gelecek. Anladın mı şimdi?
1: Onlar... Ama hayır, şöyle söyleyeyim.
0: Hani Fenerbahçe'yi karıştırdınız, şimdi Galatasaray'a mı geldiniz?
1: Abi Galatasaray, ben de söyleyeyim. Galatasaray krize iyi yönetiliyorum. Yani.
0: Mesela, bu da Okan Hoca'nın aslında ve yöneticilerin başarısı
1: mesela
0: var.
1: Mesela Icardi'nin sezon içerisinde yaptığı bazı davranışlar Fenerbahçe'de olsa taraftar ikinci gözü
0: tartıp protesto eder. Dursun Başkan bunlara çok fazla prim vermez ama araya işte Erden Timur'un girdiğini zamanında, araya Okan Buruk'un devreye girdiğini biliyoruz. O kriz yönetimlerini çok iyi
1: ya
0: idare ediyor.
1: O yüzden diyorum zaten, hani Fenerbahçe'de bu olsa hemen direkt adam ikinci başlar.
0: Torreira kaç kere gidiyor diye. Aşk acısıyla bilmem nesiyle falanla filanla.
1: Ondan sonra mesela Abdülkerim'in ilk geldiği zaman protesto dedi hatırlarsan yani. Tabii. Bizde orada şey yapılmaz. Üçüncü, dördüncü maçta sahaya çıkarmazlar o oyuncu.
0: Ya Kerem'i bile o dönem iyi idare etti. Tribünler homurdanırken son vuruşlarda ne deniyorsun hala şu çekmedi. Ya
1: Barış konusunda da aynısı oldu. Barış Porto tribünler bedanı giderdi.
0: Tabii 3 hafta kendine gelemedi çocuk.
1: Mesela ondan sonra da takıma önemli maçlar kazandı. Yani bu süreci iyi yönetebiliyor. O yüzden John Duran hani Fenerbahçe'de faydalı olamadı ama Galatasaray'da olabilir. Onu söyleyebilirim.
0: Yani yerlilerin ve yabancıların aslında huzursuzluk çıkarttığı camia olarak Fenerbahçe'yi son 4-5 senede hem ön sıraya koyabilirim. Hep söylüyor, sen de söylüyordun. Yerli oyuncular ve yabancı oyuncular arasında teknik adamla Mourinho döneminde de bazı problemler vardı. Şimdi aynı yerli oyuncular üzerinden gidiyorsun. Bu sefer yabancılarda da çok bir değişiklik yok. Üzerine bir iki tane oyuncu ekliyorsun. Burada sıkıntı Mert Hakan gibi bir ismin, hani İrfan Can Kahveci ve Cenk'in gönderilme sürecinde bile, Mert'in de işte yaşadıkları en son adli süreç içerisinde, artık huzur bozan oyuncu konumunda olmak mı burada? Dinleyici de onu yazıyor, diyor ki huzur bozan yerlileri yollanması gerekiyor İrfan demiş. Buna Mert Hakan yandaş ekleyerek.
1: Abi Mert Hakan huzur bozmuyor ki.
0: Bilmiyor ama cami yapalım. Bu açıklanmadığı için böyle oluyor.
1: Ama şöyle söyleyeyim, huzur bozmuyor ya. Gerçek anlamda harbiden Mert Hakan bunu söyleyince insanlar şey diyor ama tarafta kendi takım içerisinde harbiden seviliyor yani, yabancı ve yerli futbolcu arasında sevilen bir isim.
0: Belki ne bir, güzel ya futbolcu olmak, seviliyor diye oynamasa da takımda kalabiliyorsun.
1: İtici olarak görülüyor falan ama ben hani oynamasa bile değil yani, adam sıkıntılar yaşadı. Ya belki iyi bir sezon başı kampı geçirir, gelir oynar. Oynayabilir de yani Mert Hakan.
0: Benim mesela en şaşırtan transfer ne oldu biliyor musun? Samet'in Trabzon'a gitmiş olması.
1: Değil mi?
0: Bak hayır, şundan dolayı söyleyeceğim. Ben scout ekibini, Trabzon'un son dönemde yaptıklarını, Fatih Hoca'nın bu gidişatı, takımı koruması, üzerine eklemesi, güzel işler yapıyor, bravo, tebrik ediyorum dedim. Videosu çok güzel. Transfer tanıtımının videosu.
1: Onu çok iyi beceriyor Trabzon.
0: Bak müthiş bir harbiden video yapmış şey tanıtım. Trabzon. İşte spor arabalar geliyor, motorlar geliyor, hızlı, öfkeli, falanlı, filanlı, böyle iyi bir pazarlama yapılmış. Yani yapay zeka gibi gözüküyor falan ama onun sonrasında bir bakıyorsun isimler açıklanıyor. Bir taraftan Metehan, bir taraftan Melih, Samet geliyor arabayla. Hastayım zaten geldiği arabaya. Sonra Thierry miydi, Karadeniz miydi söyledi? Thierry Karadeniz. O geliyor. Ondan sonra ilk soru şu oluyor. Samet mi? adı çıktı 9'a inmiyor 8'e yani Trabzon ve gelişim derken yani gerçekten mi hocam, hani Samet şaka olmasın bu. Hadi ya bir de yakınlaştırıp bakmaya falan başladım yani Samet mi diye.
1: Ama şu var şimdi Yelli Trabzon.

0: Trabzon'un şunu göz ardı etmemek lazım. Yerli rotasyonu da güçlendiriyor. Yani Trabzonspor. Yani Samet tamam eleştirebilirsin.
1: Zaten kadrosunu 16-4'e göre bir sene öncesinde yaptı Trabzon.
0: Tabii Trabzon mesela yerli hem yabancı anlamında önemli şey yaptı. Augusto'yu da aradı, 20 milyon euro bonservis bedeliye sattı.
1: 5'e aldılar, 15 kar yaptılar.
0: 15 kar yaptılar. Galatasaray'ı Uğurcan 30'a sattılar. Yani baktığın zaman hem yarışmacı bir takım oluşturuyorlar hem de yine o gelecek vadeden oyuncular da o kadroya katılıyor. Çok pahalı kadro maliyeti de yüksek değil. Bu konuda Ertuğrul Doğan'ı yani tebrik etmek lazım. Trabzonspor'un scout ekibini tebrik etmek gerekiyor. Ama ben hani yerli futbolcu anlamında Samet'in de belki ki 11 oynamayacak ama yerli rotasyonda Samet gibi tecrübeli bir ismin olması da bence çok doğru bir tercih.
1: İsmail Kartal için şunu söyleyebilirim sizden duyduğuma göre diyor. Herkes kalsın istiyor. En son kendi gidecek bak ben sana söyleyeyim. Ya güzel yakıştırmalar, güzel kelime oyunları seviyorum. Bu arada Dodo'cum kusura bakma da ne gerek var dediğin Talişka sezonda 30 tane gol attı. Yani biraz da mantıklı düşünmek lazım. Ben ne gerek var dediğim kısım İrfan'la aynı konuda birleşiyoruz. Greenwood gibi bir isim gelir. Vedat gibi bir isim varsa, Sıdıkı gibi bir isim varsa, Asensio onların arkasında oynuyorsa ne gerek var diyebileceğim bir insan konumuna gelir. Greenwood gibi bir isim gelirse.
0: Greenwood'u kanada çektiğin anda zaten. Ya forvette Asensio'da 10 numaradan de yeri onun garanti diyebilirsin.
1: O zaman Muzic Vedat'ı da düşünemiyorum orada.
0: Orada Vedat da olmaz o zaman. Yani gelecek yeni transferde beraber.
1: Yani Musabba gibi ya da Nene gibi.
0: Musabba Rize falan istiyor. Rize'nin ciddi olarak ilgisi var ama yurt dışından da ilgilenen kulüpler var Musabba'yı da.
1: Samsun geri alsın ya. Yüksel Başkan'la araları iyi Barış Bey'in. Konuşsunlar işte.
0: Samsun Spor'un şeyi neydi? Samsun Spor'un stoperi. Şimdi bir isim söyle. Stoper Van şey var ya Samsun Spor'un stoperi. Orta saha şeyde. Van Gron denen miydi?
1: Van Drongen.
0: Van Drongen'den. Fenerbahçe'nin bir ilgisi olduğu ifade ediliyor onun.
1: Aa bayılır. Yüksel Bey'de yok hemen
0: son, sonra tartışma yaşadılar ya vermez tutunası daha yüksek fiyat çeker.
1: O konuyla ilgili bildiğim bizim bilmediğimiz bir şey var mı?
0: Van Drongen'den.
1: Hayır. O tartışma yaşandığı ile ilgili benim televizyona bağlandı. Ondan sonra anlattı. Böyle bir şey yok. Hani bana orada onu
0: sen
1: diyecek.
0: Zaten sen yayında dedin. Başkanım yine dedin şey veriyorsun.
1: Manşetler veriyorsun ama çok değil. Manşet veriyorsun. Yapma dedim. Bak yapma. Çok hızlı gidiyorsun. Radar var dedim ileride yakalanırsın yani. Yapma. Söyledim ama.
0: Ya şey var. Yüksel Başkan da erken başladı. Daha sezon başlamadı. Fenerbahçe'yi konuşmaya erken başladı.
1: Ya Fenerbahçe de konuşmadı aslında. Örnek olarak verdi.
0: Abi şu söyleyeceğim ya. Fenerbahçe konuşmadı da sürekli Fenerbahçe ile ilgili örnekler veriyor. Ne demek? Kanarya Severler Derneği demiş de onu Fenerbahçe'yi kastetmedi. Abi beni mi kastetti?
1: Bu arada Kanarya Severler Derneği diye bir cümle kurmadım diyor ya.
0: Demedi mi?
1: Dememiş yani.
0: O zaman yanlış şey yapıyor.
1: Yani bak şimdi Yağız öyle şeyler yazdı ki. Ben bunları
0: döverim şeyi biliyorum.
1: Gömerimler.
0: Döverim ve gömerim cümlesini söylememiş zaten. Onu biliyorum.
1: Barış Bey.
0: Hayır Barış Bey söylemedi diye biliyorum ben.
1: Tamam da o da yazıldı.
0: O da yazıldı.
1: İlk o yazılmadı mı? Ben de dedim ki Yüksel Bey size orada sizi döverim, sizi gömerim. Ya dedi ki kim kimi dövüyor? Allah aşkına biz de boş insan değiliz hani. Oralara döndük onu da bir anda dedim. Ya hiç yakışıyor mu bu cümle?
0: Ya Yüksel Başkan gerek olmadık bir noktada Fenerbahçe'yi örnek göstererek içerisinde şey yapması. Hani arsalar alıyorsunuz boş arsaları satarak sonra borçlarınızı ödüyorsunuz ya içerisinde Fenerbahçe'yi katması zaten şey olmadı gerginliğin nedeni.
1: Şeye baktım ben acaba ilgileniyor mu deyince bir anda Rick Van Drongelen'e baktım az önce Samsun Spor'un 27 yaşındaymış abi.
0: Evet.
1: Niye ilgileniyorsun ki?
0: Niye normal adam 3 saat 4 saat
1: oynar. Senin 23 olman lazım elinde var zaten hani kimi satacaksın da
0: alacaksın. Zaten Fenerbahçe 12+2 o yüzden istiyor işte anladın ya. Mı? Çünkü elindeki bazı
1: işler. Ondan sonra ben Galatasaraylılar şöyle diyor ya gördün mü İrfan'cığım ya boşuna mı diyoruz biz diye. Aslında hani bu açıklamayı federasyon lig bittikten 3 gün sonra yapmış olsa anlam vereceğim ama bir sene öncesinden biliniyordu zaten tıpkı playoff sistemi gibi şeyde
0: tamam
1: Süper Lig
0: işte o yüzden
1: kupada.
0: Diyorum ben o yüzden hani şimdi Fenerbahçe diyor ya yönetimi şimdi yönetimin el kolu bağlı bir şekilde niye 10+4 kuralı var
1: bak elinde, karşı çıktı
0: elinde 21 tane futbolcum var
1: o da isteyecek göreceksin 3 gün sonra 4 gün sonra
0: tabii
1: bence işte, haklı olarak
0: tabii
1: işte diyecek mesela
0: tabii Beşiktaş işte isteyecek çünkü abi, Fenerbahçe'de planlarda Nene ve Aşı Brandu satma gibi bir düşünce vardı. Tabii bu şeyle beraber biraz daha sıkıntıya neden olabilir.
1: Vedat Muniç top oynamak istiyor, John Durant tatil yapmak istiyor desem ne dersiniz demiş. He, bak nasıl bakıyor.
0: John Durant evet tatile gittiydi erkenden. Bir hafta erken gitmişti yani.
1: Reklama gitmemiz gerekiyor. Biz de bir ara verelim nefes. Bir çay kahve yapalım. Onun sonrasında tekrar birlikteyiz. Devam ediyoruz. İrfan 25 ile birlikteyiz. Her perşembe olduğu gibi Dünya Kupası heyecanı da gidiyor. Ama heyecan dediğin iki oyuncu üzerinden biraz yoğunlaşmış. Biraz Messi ve Mbappe gibi gözüküyor. Kim gol kralı olur yarışına girilmiş.
0: Harry Kane'i unutuyorum.
1: O da tabii...
0: Dün Demokratik Kongo'yu tutuyordum ben.
1: 2-1'lik bir mağlubiyet ama...
0: Ama adamlar 2-0'ı kaçırdı ya bir 0'dan sonra bomboş kale atamadı adam.
1: Ya.
0: Ona asla o maç dönmez ya. Harry Kane'in attığı
1: gibi. Üzüldüğümüz takımlara ekliyor muyuz Japonya gibi?
0: Yok abi ben Demokratik Kongo'yu tutuyordum vallahi diyorum açık söyleyeyim. Mağdurun yanındayım.
1: Mazlumun yanında. Mağdurum değil mi öyle?
0: Bir de şey.
1: Bu arada Klopp Alman milli takımının başına geçer mi?
0: Geçer artık onu bekliyordur kesin yani Klopp. İki sene çalışmadı. 2024 müydü? En son takım çalıştırmıştı. Bence geçer. Abi Almanya elendi ya.
1: Gelsman artık yolcu gibi gözüküyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yolcular Ekvator yolladı, Uruguay yolladı, Güney Kore yolladı, İskoçya yolladı, Çekya yolladı, bizi, Tunus yolladı.
0: El ele gidiyor bir tek biz de şey devam ediyoruz. Hatta Güney Kore'nin teknik direktörü şey yaptı herhalde değil mi? Japonya'nın mı teknik direktörü? Özür diledi tüm şeyden. Ondan sonra istifa etti. Hmm. Ama adamları istifa etmek bir yerden bizde şey yapıyor. Devam ediyorlar. Harry Kane'in attığı ikinci golü gördün mü? İzledin mi?
1: İzlemedim.
0: Vallahi izlemeni tavsiye ederim. Bak golcü diyorsan böyle golcü olur ha.
1: Yani alıp dönüp vuruşu mu var gene?
0: Ha, aldı, abi. Dur bak aldı. Ve hemen biraz bir boşluk yarattı. Adamı geçti boşluk yarattı. Abi vurdu köşeye tavana
1: yani alıp pası. Alıp dönüp vurma becerisi deyince evet son dönemlerdeki en kaliteli oyunculardan.
0: Dün Senegal'in mesela attığı ikinci şey de golü de Senegal'dense o da gitti Belçika. Senegal'i tutuyordum o da gitti.
1: Belçika'da gene artık şey sonlara doğru toparlanan takımlardan bir tanesi.
0: 2-0 geriden 3-2 yaptı işte.
1: Evet.
0: 85'te 90 arası atmış. Ben uyumuşum orada da 90'da golü görmedim.
1: Bir taraftan maçlar uyutuyor, bir taraftan hava uyutmuyor diye tam böyle çelişkide kaldığımız dönemi yaşıyoruz.
0: Abi yani. Sıcakta uyuyamıyorsun zaten.
1: Tamam da uyuyamıyorsan maç var
0: ben
1: işte.
0: Geçen mesela geçen uyuyamadım, kalktım maçı izledim zaten 3'te mi 4'te mi.
1: Şey çözüm bu penaltılardan sonra MLS penaltısı var ya. Orta sahadan topu sürerek başlıyorsun. Ondan sonrasında 5 saniyede topu kaleye göndermen lazım. Eğer kaleci dokunursa gol sayılmıyor mu? Böyle bir şey vardı böyle şey one shot dedikleri evet, o evet. Penaltı şeyi bir dahaki turnuvada kullanılır mı deyip böyle bir öneride bulunmuşlar.
0: Yok abi yeter artık daha fazla öneride.
1: O kadar da değiştirmeyin futbolun da kimyasını bozmayın diyorsun.
0: Harbiden ya gerek yok bu penaltı güzel abi. Şeyin güzel Fas'la Hollanda maçı değil mi? Hepsi kaçırıyordu falan. Böyle bir şey yok ya. Fas hak etmiş.
1: Fransa yani. Biraz eze eze mi gidiyor?
0: Fransa benim zaten favorim ya.
1: Ya en başından beri mi?
0: En başından beri. Adamların yedek oyuncuları bile şey.
1: İspanyacılar,
0: ya.
1: Arjantinciler ve Fransacılar.
0: Yok. Fransa abi Fransa şey yapar. Alır yani. Adamların yedek oyuncuları bile çok şey ya. İnanılmaz bugün kadroları var.
1: 22'de İspanya Avusturya maçı var.
0: İspanya yener.
1: Gece 2'de Portekiz Hırvatistan var.
0: İzlemem yatarım.
1: Portekiz Hırvatistan maçı sabaha kadar berabere desem.
0: Ya o yüzden diyorum o maç şey olmaz yani.
1: İsviçre Cezayir maçı sabah 6'da.
0: Ona da kalkılmaz.
1: Geç gerek olur. Yok.
0: Gerek yok.
1: Özetine bakarım.
0: Tabii tabii. Baştan.
1: Ay. Ben sana şöyle hadi söyleyeyim.
0: Kaldı şey isim mesela takım sayısı arttı biraz sanki şey olmadı mı ya? Yani takım sayısı
1: tadı mı kaçtı diyorsun?
0: Biraz tadı kaçmadı mı sence?
1: Yani asidi kaçmış kola gibi mi diyorsun?
0: Valla bence bu kadar takım hani çok fazla olunca tamam maç fazla. Bir de araya sürekli 3 dakika yok su molası diyorlardı ya. Yağmurlu havada bile su molası verdiler 3 dakika.
1: Fransa maçında
0: ya böyle bir şey olamaz. Yani tamam ona su molası deme. Televizyonun reklam
1: olsun,
0: molası.
1: Hayat işte. Bize yağmurda su yok dediği anları yaşattı. Hiç yani, olmazsa orada yağmurda bile su verdiler.
0: Televizyonda televizyon hı. Molası reklam molası. Bir tanesi kimdi? Eski futbolculardan bir tanesi şey yapmış. Basketbol gibi 4 periyotta oynansın falan demişler.
1: Bunu ilk söyleyen Maradona'ydı. 2016 yılında televizyon programında söyledi onu.

0: İlk Kanada'da yapılmıştı ya Dünya Kupası. Bunlar dedi şov için yapıyorlar dedi. Bunu basketbol maçına çevirecekler. Bak ileride görürsünüz dedi. Dediği çıktı.
1: Abi, Maradona. Harbiden öyle. İşi şeye dönüyor. Yavaş yavaş 3'er dakika mola. Tam böyle takım iğme yakalı 3 dakika mola. Abi işte normalde ne oluyordu? Sakatlık döneminde hani futbolcu zaman geçirmek için sakatlanıyordu.
0: Yani karşı ya oradan zaten 45 artı 5'leri zaten garanti olarak görüyorsun.
1: Tabii 46 dakika oynuyor, 6 dakika.
0: Evet, öyle bir şeyler çıkıyor. Ben şöyle bir açıklama yapayım. Belki bu konuda bilgisi olmayan dinleyicilerimize hemen aktarayım. Milli takımımızla alakalı olarak abi hiç açma o konuyu falan dersiniz ama şimdi iyi takımlara karşı iyi oynayan bir milli takım gibi düşünenler de çok fazla. İşte önümüzde Fransa, İtalya ve Belçika'dan oluşan bir grubumuz var. Eylül ayında maçlarımız olacak, Kasım ayında. Bu 3 takımla oynayacağız. Bu maçlar nerede oynansın durumu vardı ya. Bizim maçlarımızın hepsi A milli takımın Uluslar Ligi'ndeki ilk 4 sınavının statları açıklandı. A milli futbol takımı 25 Eylül'deki Fransa karşılaşmasını Kocaeli stadında.
1: Güzel.
0: 28 Eylül'deki İtalya mücadelesini de Bursa'da oynayacak.
1: Bence iyi. İyi statı seçimi de güzel.
0: Yani doğru tercihlerin yapıldığını buradan görebiliyoruz.
1: Yani doğru tercih. Bursa bir kere inanılmaz.
0: Orada sadece şöyle bir şey var. Benim tek isteğim milli takımın desteğini Bursa'da ve Kocaeli'de kale arkası tribünlerini o takımın taraftar gruplarına öncelikli olarak satılsın. Bence bedava de. Verilsin değil.
1: Bence de.
0: Destek anlamında, baskı doğru. Anlamında camiaların.
1: Doğru.
0: Bursa, Texas'a bir kale arkasını ver abi, komple oraya doldursunlar.
1: Kocaeli,
0: Kocaeli Hodri meydana da bir kale arkasını ver. Oradan bütün stadı yönlendirsinler.
1: Bir de şöyle söyleyeyim. Kocaeli, baskı anlamında. Kocaeli stadında en büyük sorun internet sorunu. Federasyon bunu çözmesi lazım. Arkadaşım yani.
0: Ne fatura geldi sana orada?
1: Abi bir şey söyleyeyim. Telefonla bile bağlanamıyor. Fatura gelse razıyım bak yani. Hotmail açamıyorsun ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ya da Gmail
0: ondan
1: açamıyorsun.
0: Ondan kaynaklanma sebebini söyleyeyim ben sana. Eğer abi, üst düzey protokol geldiğinde internet ve telefon bir yerlerde çekmiyor bazen. Yok ya abi
1: Fenerbahçe'nin Kocaeli maçında üst düzey protokol niye?
0: Orada sen şey yaptın.
1: Orada ya statta. Ben bunu bir kez yaşamadım ki.
0: Şunu yukarı kaldır. Mikrofonu sadece şey değil, komple değil. Mikrofonu sadece. Tamam. Şöyle yukarı.
1: Şöyle söyleyeyim yani bunu sadece şeyde yaşamadım ki daha önce de yaşadık. Milli takım maçına da gitmiştim ben orada. Orada sıkıntı yaşamıştım. Yine aynı şekilde Fenerbahçe Kocaeli maçında da yaşadık. İnternet sorunu var ya. Milli takımda çözmesi lazım. Kablolu internet falan artık bir şekilde oraya bir çözüm bulunması gerekiyor. Ama iki stadın atmosferi de ben söyleyeyim o maçlara gidilir ha. Kocaeli'ne gidelim. Allah gidelim. Izin verse, Allah ömür verirse.
0: 25 Eylül ne zamana denk geliyor? Cuma mı? Evet. Pazartesi mi? Hafta içi mi?
1: Bak lazım.
0: Bak.
1: 25 Eylül hemen bakayım dur.
0: Buldum bir dakika ben de buldum. Telefon nerede diye ona bakıyorum.
1: Bakayım.
0: Eylül'e geleceğiz değil mi? Temmuz, Eylül, Ağustos, 25 Eylül. 25 Cuma.
1: Cuma.
0: Gidilir.
1: Gidilir.
0: Büyük gidilir. Harbi gidilir. Çok güzel gidiyor. Cumartesi pazarda yayın olur.
1: Tabii.
0: Tamam. Öteki maç ne zaman? 25'i 28'i. O da pazartesi. Bursa.
1: Güzel. Bence gidilir iki maça da. Bursa bence tribünler çok iyi olur ya. Bursa tribünleri falan.
0: Güzel olur.
1: Gayet dediğin senin dediğin mantıklı. Bence onu yapmaları lazım. Yani kale arkalarına.
0: Volkan Küçü'ye sesleniyorum buradan. Federasyona. İsmail'e sesleniyorum.
1: Doğru ama öyle olması lazım. Yani bunlar önemli maçlar. Orada göstereceğim performans önemli. Ya biz dünya şampiyonasında bence milli takımımız hani kendi kalitesinin çok altında bir futbol ortaya koydu yani birçok oyuncu.
0: İrfan tuttuğun takım eleniyor. Acaba Fransa'yı da mı yedin diye.
1: Yok ya ben şey takımlarını tutuyorum yani ne bileyim yani İngiltere'ye karşı Demokratik Kongo'yu tuttum ya.
0: He sen büyük takımlara karşı mazlumun yanındayım.
1: Mazlumun yanındayım. Ama adamlar iyi oynadı ilk yarı ya. İlk yarı gerçekten.
0: İrfan bir şey soracağım. Hiç Lukaku ismi geçiyor mu yönetimde diye sormuşlar.
1: Valla Lukaku'yu Aziz Yıldırım 2024 yılında Sayın Ali Koç'la beraber hani yarışa katıldığı süreçte Lukaku'yla prensipte anlaşmaya varmışlardı. Onu söyleyeyim. Ama şu anda bir Lukaku ismi geçmiyor.
0: Fiyattan dolayı mı?
1: Bence
0: limitten dolayı
1: bence
0: mı? Performanstan dolayı. Doğan abi dediğin gibi stadyumların atmosferi çok güzel olur. O maçlara gidilir ama kadroda Hakan Çalhanoğlu varsa kısmına gelir mi konu acaba
1: şey
0: demiş.
1: Vardı,
0: çok sert girmiş.
1: Çok geçen yani biz şeyde açıklama yaptık. Marş yapacaktık dedi.
0: Sinan Akçıl söyledi ya Hakan izin vermemiş marşa diye. Ona da mı karışıyormuş Hakan?
1: Demek her şeye karışıyormuş.
0: Ona da mı derken o daha ayrı ama ondan dolayı dedim yani. Gerçekten her şeye karışan bir isim Hakan Çalhanoğlu mu?
1: Vallahi adam yalan söyleyecek hali yok yani.
0: Kaptanı da yedirmeyelim de yemeyelim de onu da söyleyelim yani, bu kadar hemen anında mesela Galatasaray

0: Galatasaray camiası sildi biliyorsun Hakan'ın. Adı Fenerbahçe ile geçmesiyle alakalı değil. Zamanında Trabzon'u yaşattığı, babasıyla ilgili o problemler, ardından sürekli olarak milli takımın içerisinde Arda'nın oynatılması, yanında hep kendi değil de koşturacak oyuncuları kadroya alması, Orkun, Salih, Krizi bilmem ne, bir sürü şey sayılıyor.
1: Arda'yı sağ kanatta oynatmayacaklar. Arda'yı yerinde oynayacak, 10 numara pozisyonda oynayacak.
0: Amerika maçındaki gibi işte.
1: Amerika maçındaki gibi. Çünkü o sağ kanatta oynayınca çocuk kayboluyor işte.
0: 90 dakika topun oyunda kalma süresi 30 dakika bizim ligde. Su ya da reklam molası tempo düşürür diyoruz.
1: Zaten bizde tempo düşük. Bizde daha da düşer tempo. Abi bizde 3 dakika şey olur. 3.5 olur, 4 olur. Hiçbir zaman şey yapmazlar. Ama bizde de uygulanır ya, Temmuz şey Ağustos'ta maçlar eğer böyle sıcak olursa bizde su.
0: İrfan'ın senin tahminlerine göre tersini oynayıp bugün kupon yaptığını söylüyor.
1: Ben hayatımda hiç iddia oynamadım biliyorsunuz. Ya o yüzden oynayabilirsiniz yani.
0: Abi sen takım tutma tuttuğun eleniyor ya da ikinci oluyor diye. O kadar fazla var ki öyle mesaj.
1: Niye
0: şey? Sen kimi tuttun da en başında böyle bir şey söylediğinde bu kadar mesaj geldi, gerçekten ben de şaşırdım.
1: Ben mesela Fas'ı tutuyorum mesela. Fas'a yendi. Ben Demokratik Kongo'yu tuttum, o yüzden dedim ya.
0: Sadece Kongo mu dedin yani? Evet, Demokratik Kongo'yu. Daha öncesinde elenenlerden Güney Afrika falan filan.
1: Yok,
0: bir şey
1: onlar tutmadım ya.
0: Desteklemedim
1: mi? Desteklemedim.
0: Ben mesela Hollanda'yı mı destekledin,
1: Fas'ı
0: gitti?
1: Destekledim mesela. Fas'ı destekledim, Hollanda'yı yendi.
0: Almanya'yı mı destekliyordun, gitti falan?
1: Yok. Almanya'yı destekledim. Ben dedim ki ben Demokratik Kongo'yu destekledim. Her şey olarak İngiltere'de maçı yaparken baktım iyi başladı. Adamlar harbiden yenmesini istedim bugün.
0: Abi Fenerbahçe mazlum değil ki, onu niye tutuyorsun diye yazdı. Ay yani Allah sizi bildirdi. Bizi güldürdünüz ya. Allah da sizi güldürsün ya.
1: Fenerbahçe bizim çocukluğumuzun takımı yani. Ben hayatım ben bildim bile Fenerbahçeliyim yani. Başka takım tutmadık ya. Bu saatten sonra da başka takım tutmayız.
0: Fenerbahçe yıllardır hanesine eksi yazan sert dil kullanımından kaynaklı sorunlar yaşadı. Şimdi yeni yönetim özellikle Barış Bey aynı şekilde devam ediyor. Aslında biraz daha ılıman davransa daha sempatik ve birlik beraberlik sağlanmaz mı? Yani gelir gelmez gardı kaldırması ve darbe üzerine darbe vurması sizce camianın hoşuna mı gidiyor? Yani bir taraftar şey diyor mesela, işte Aziz Bey geldi öyle eskisi gibi konuşulmaz. Orada herkes ayağına denk alsın, federasyon, işte öbür taraftan Galatasaray falan gibi bir havaya giren bir ya, şeye bak kesin
1: dedi,
0: bak.
1: Aziz Adam ne dedi? Kavgaya gelmiyoruz biz dedi ama hakkımızda.
0: Savaşa gidiyoruz dedi, demişti ama.
1: Hayır şöyleciğim, savaşa gidiyoruz dedi ama hani herkese
0: ne kadınları, kadınlar hakkında savaşa gidiyoruz
1: savaşa
0: biz
1: savaşa gidiyoruz
0: diye.
1: Cümlesi var ama şöyle söyleyeyim. Kimseye de kavga etmeyiz ama dedi hakkımızda yedirmeyeceğiz dedi yani. O önemli bir cümle.
0: Şey mesela Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında konuşulan neyden, Ertuğrul Bey'in de dile getirdiği Aziz Bey gelince tekrar gündeme gelen bu naklen yayın ihalesi ve gelirleriyle alakalı konu. Tekrar aynı rakamlara çıkartılma durumu falan.
1: Siz başka biliyorsun o dönemde Aziz
0: Yıldırım 180'den 500'e çıkmıştı.
1: Aziz Yıldırım o zaman şey vardı, Sayın Şansal Büyükay şey demişti, hayal bunlar falan demişti. Rakam o rakamlara çıkmıştı biliyorsun.
0: Evet.
1: Yani Aziz Yıldırım bu konuda daha ilk baştan beri bunların şey olduğunu dile getirir, rakamın çok az olduğunu dile getirir ve bu rakamların artırılmasını gerektiğini vurguluyor. Bununla ilgili de Aziz Yıldırım temaslarda bulunuyor. Şöyle söyleyeyim, Aziz Yıldırım kulüpler tarafından çok saygı gören, özel adı o kulüpler başkanlarına da saygı gösterdiği bir isim. Bunu yapacaksa bu süreçte de Aziz Yıldırım gibi bir lider yapar. Yani yine sadece Fenerbahçe değil ya, bence Türk futbolunu ve Türk kulüplerini düşündüğü bir adım olarak değerlendirmek lazım bunu.
0: İsmail Hoca'nın topuk yaylasında basın mensuplarına karşı tavrı, çok fazla görüntü vermemesi, görüşme yaptırmaması falan gibi bir şey mi vardı? İlk 2-3 gün içerisinde en son bir söyleşi zorunlu mu oldu sanki orada?
1: Şöyle söyleyeyim, ilk haftalarda önceden normalde ne olur? İlk teknik adam gelir, teknik heyetiyle beraber basın mensuplarının yanına gelir, bir merhaba der, en azından bir merhaba der yani. Çünkü herkes bugüne kadar bütün hocalar bunu yaptı, Mourinho bile geldi hani sezon başı kampında hatırlarsan Samandıra'da geldi.
0: Herkes bunu hoca mı yapar yoksa kulübün içlerinde yöneticilerden bir tanesi hocam
1: ya, o şey ondan merhaba sonra, diyelim ondan gibi. Sonra tabii süreçle ilgili orada gelmedi, belli bir süre sonra antrenmanların hepsi kapalıydı yani, çünkü kurumlar da oraya muhabir gönderiyor. Taraftar açık, basına kapalı antrenman mesela. Enteresan bir süreç. O da anlamış değilim niye topu gelişinde böyle bir şey yapıyorlar.
0: Bu cümleyi bir daha kursana, alışık olmadığımız bir şey. Taraftar açık, basına kapalı
1: antrenman.
0: Yani o zaman Tara camiadan değil ki medyadan çok fazla artık tepki görmüş ve ona karşılık bir tavır mı sergilenmiş?
1: Yok, onu böyle değerlendirmemek lazım. Sonradan işte İsmail Kartal...
0: Kurunun yanında yaşlayanmış çünkü orada ayrı bir konuda.
1: Tabii, sonra ne oldu?
0: Tarafta siz de o zaman tribüne çıksaydınız.
1: Işte, muhabirler tepki gösterdi. Hani niye böyle, hani niye kapalı? Sonuçta kurumlar oraya belli bir limitlerin, hani şey gönderen, para veriyor öyle şeylere, muhabirlere ve onlar da gidip orayı takip ediyorlar. Şimdi bunu kapattığın zaman kimse gelmez ilerleyen süreçte kampta. Sen muhabirlere oradaki basın mensubuna özel bir şey vermezler. Özel bir şey derken bir basın açıklaması, bir basın toplantısı. Ondan sonra işte basın mensuplarına futbolcu. Şimdi kamplarda önceden nasıl olurdu? Mesela gittiğin zaman oraya giden gazeteciler, oraya giden kampı takip eden gazetecilere işte oradaki futbolculardan her gazeteciye farklı bir oyuncu verirlerdi. Onlar özel röportaj yaparlardı. Maçlardan sonra gider konuşurlardı. Oyuncular konuşurdu, röportaj yaparlardı ve dolu dolu bir haber gelirdi, haber yaparlardı. Ama şimdi kapattığın zaman ilerleyen süreçte o kampı takip eden kimse olmayacak. Yani sadece FB TV'de ya da bu olmaz diye düşünüyorum. Ama süreçte tabii burada iletişim ekibi daha yeni oluşturuluyor, biliyorsun. Yeni iletişim ekibi geldi. Mustafa Sapmaz da göreve yeni başlayacak, 1 Temmuz itibariyle başladı aslında.
0: Öyle mi?
1: Tabii. Mustafa Sapmaz da başladı.
0: Ayrıldı mı TRT'den yine?
1: TRT'den ayrılacak, evet. Mustafa Sapmaz başladı.
0: Kaçıncı Mustafa Sapmaz dönemi?
1: İkinci Mustafa Sapmaz dönemi.
0: İkinci mi oluyor?
1: Mustafa Sapmaz göreve başladı. Tabii orada konuşmalar, yani muhabirlerin yöneticilerle konuşmaları, işte iletişim ekibiyle konuşmaları. Daha sonra İsmail Kartal sohbet toplantısında geldi ve açıklamada bulundu. Yani orada sohbet toplantısındaki süreçte de orada bir cümle kullandı. O da aslında tartışmada dağıttı. Şerif'le ilgili biliyorsun, dedi ya fazla bonservis verilmiş oyuncuya diye. Yani bu cümlesi de mesela şanssızlık, Vedat Buriş sakatlandı. O da çok sosyal medyada bu sefer bu cümleyi nasıl kuruldun diye açıklama oldu. O biraz kriz yarattı. Ama diğer taraftan bence bu şeylerin daha fazla iletişime açık olması lazım Fenerbahçe'nin. Çünkü bu sezon çok daha önemli. Bu sezon Fenerbahçe'nin mutlak ama mutlak şampiyon olması gerekiyor. Dolayısıyla iletişim stratejisinin doğru yönetilmesi, biraz süreçle ilgili doğru bilgilendirmelerle kamuoyunun yönlendirilmesi de gerekiyor.
0: Peki Guendouzi'nin basın toplantısında ya da diğer oyuncuların yapılan sohbetlerinde kayıtla ilgili bir açıklama yapan oldu mu?
1: Kayıt zaten kendi sohbet toplantısı yaptı.
0: Yok, hayır, oyuncular üzerinden söylüyorum. Kayıt zaten dedi ki beklentiler yüksek olduğu için geldim. Ya 12 senedir beklenti var zaten, anladın mı? Hani bu açıklamayı duyunca ben şey yapıyorum, teşekkür ederim, her şey buraya kadarmış deyip kapatırım yani.
1: Kayıt abi şöyle, tüm beklentiler evet yüksek ama sadece o değil. Yani çünkü biliyorsun orada Kayıt'ın aylık 20 bin euro gibi bir bedel kazanıyordu orada. Kendi eski kulübünde, yani senelik herhalde 240 bin euro veya Temmuz Ağustos orada da ödenmiyorsa onlardan ödeniyor.
0: Beklentiler yüksek diyen kulüp Çorum olur abi, anladın mı? Benim beklentim ilk defa çıktım, Fenerbahçe'de... onun sonrasında uzun süre kalmak istiyorum, benim beklentim bu der yani.
1: Fenerbahçe'de daha çok yüksek bir ücret alıyor, yani 1,5 milyon euro. Yani orada 240 bin euro civarında bir ücret alırken Fener'de 1,5 milyon euroya yakın ücret alacak. Biraz da Kayıt'ın tercih etmeden nedenlerinden bir tanesi bu. Sözleşmesi devam ediyordu zaten, biliyorsun. Belçika kulübü de devam ediyordu.
0: Güzel bir şey daha söyledi. Aile olmamız gerekiyor dedi. Kayıt evet, bunu aile olmamız gerekiyor derken daha önce yaşanan sorunları bilerek mi söyledi? Yoksa kendi oynadığı yıllarda da aynı sorunlar vardı. Bunları duyuyorum ve artık aile olmamız gerekiyor gibi bir şey
1: bence
0: mi söyledi?
1: Kendi döneminde özellikle o şey sürecinde gerçekten aile ortamı vardı Fenerbahçe'de. Dirk Kayıt ve bu Menike, işte bilmiyorum, zaten o dörtlü Soğuk'un da dahil olduğu dört müthiş bir performans ortaya koymuştu. Yani o dörtlü herhalde 72 gol mü 73 gol mü ne atıp bilmem kaç tane asist falan yapmış. İnanılmaz bir performans ortaya koymuşlardı. Dolayısıyla o ortamı bence kastediyordu. Yani o zaman başarı elde etmişti Fenerbahçe. Yani aynı aile ortamının bu sefer de sağlanması gerektiğini düşünüyor. Gerçekten Fenerbahçe'de Tedesco döneminde gruplaşmalar vardı. Bunu hep dile getirdik, söyledik. Hatta ilk söyleyenlerden bir tanesiydik. Tepki gördüm ben aslında. Küfür yedim. Yerli futbolcularla ilgili sorunlar var demiştik aynı şekilde. Şimdi oradaki o aile ortamının sağlaması, bu gruplaşmanın ortadan kalkması gerekir. Samandıra'da yeni bir düzen kurulması gerekir. Futbolcuya dayalı düzen olmaması lazım ki o olmayacaktır zaten. Geçen sezon futbolcuya dayalı bir düzen vardı. Futbolcunun istediği oluyordu.
0: Şimdi, her futbolcunun istediği de olmuyor tabii ki.
1: Ya belli futbolcunun istediği oluyordu. Ama şimdi bu düzen kalkar. Orada çünkü orada Sayın Aziz Yıldırım da Samandıra'ya sık sık ziyaret edeceği için... Aynı zamanda İsmail Kartal da orada disiplinlerden bırakmayacaktır. Dolayısıyla oradaki düzen daha sağlıklı bir hale gelecektir diye düşünüyorum.
0: Kayıt gibi oyunculardan benim beklentim mesela Drogba'nın Ulay'ı Trabzon'a göndermesi gibi. Yani Kayt da yıllardır işte Feyenoord'da, Ajax'da o kadar şey izlemiş, oralarda görev almış.

0: bir oyuncu iken hiçbir oyuncuyu 18-17 yaşlarında getirip de bir sene boyunca burada hem 10 artı 4'ten yararlanmak adına hem de takıma destek anlamında parlatabilmek adına hiç böyle bir şey bulunmuyor mu?
1: Vallahi Fenerbahçe kendi değerlerini değersizleştiremeyeceğim ya. Fenerbahçe'nin aslında kaynakları var. En basit örnek, yani şimdi Dzeko var mesela, değil mi? Fenerbahçe'de forma giymiş. Ama Dzeko'yu nasıl gönderdiğini biliyorsun Fenerbahçe. Tamam. Dzeko'dan mesela yararlanabilir Fenerbahçe. Çünkü o bölgede kendi şeyde Bosna Hersek'te öte Balkan bölgesinde.
0: Ama sen yararlanabilir dediğin adamı getirdin. Kayıttan da yararlanabilirsin.
1: Kayıttan da yararlanabilir. Kayıttan işte diyelim ki Hollanda'dan, işte Musa Sow'dan da yararlanabilirsin. Yani bunları kullanması gerekiyor Fenerbahçe.
0: Ben Türkiye'ye gelmiş mesela, aslında kendisini asla yabancı gibi hissettirmeyen bir oyuncu olarak say desem bana. Mesela kayıt derim bir tane oyuncu için.
1: Fenerbahçe'de mesela eski futbolcular var. Forma giymiş işte Bülent Uygunlar, Fevzi Dayışlar, Tarık Taşgünler, Kemal Aslanlar.
0: Kullanıyorsun. Bu Oğuz Çetin'in var senin.
1: Ya Oğuz Çetin. Ama hani şöyle söyleyeyim. Bu sadece Oğuz Çetin'de
0: kaldı. Ama en yakın arkadaşı Aykut Hoca'yla, Aykut'la ilgili bakıyorsun. Ondan sonra öbür taraftan Turan Sofoğlu diyorsun. Öbür taraftan Rıdvan Dilmen diyorsun. Öbür taraftan bir bakıyorsun sıkıntı Tuncay Şanlı'yı yolluyorsun. Semih Şentürk altyapıdan gönderiyorsun falan.
1: Ya işte onu diyorum. Bunlardan yararlanman lazım. Bir şekilde bir futbol aklı oluşturup hani o şeyde bu isimlerin hepsine yararlanman lazım. Mesela nedir? Balkanlarda çevresi olan oyunculardan. Yani çünkü yurt dışından, Afrika'dan bir futbolcu getirdiğin zaman Türkiye'ye onların uyum süreçleri oluyor buraya. Buraya uyum sağlayana kadar bir zaman geçiyor. Ama bizim coğrafyamız neye yakın? Balkanlara çok daha yakın. Oradan gelecek işte Makedonya, Kosova, Sırbistan. Oradan gelecek Bosna. Bosna Hersek. Oralardan gelecek oyuncular daha çabuk uyum sağlar buraya geldiğinde.
0: Doğru.
1: Mesela Elif Elmas.
0: Buna Gürcistan da ekleyebilirsin.
1: Gürcistan da ekleyebilirsin. Elif Elmas mesela. Ne abi Elif Elmas'ın kaç yaşında geldi? 17 yaşında geldi Fenerbahçe. 150 bin euroya aldı Fenerbahçe. Ama kaça sattı? 18 milyon euroya sattı. Yani bunlar önemli şeyler. Ya yani bu tip oyuncuları bulman böyle, ondan sonra da bu oyunculara yüksek değerle satman gerekir. Ya yani bir tane daha bir gibi. Mesela Vlahovic'de mesela Beşiktaş'ın ilgisi de mi var? Vlahovic'de.
0: Yeni gelişmeler ve Ahmet'in açıklamalarından sonra çok fazla mesaj var.
1: Hangi şeyde?
0: Oğluyla alakalı.
1: Ya şimdi ben bu konuya hani
0: ben de girmem mi o
1: konu? Girmek istemem ama.
0: Çok kişiselleşmeye başlamış durumda. Orada Barış Göktürk durumu mu vardır? Hemen açıklamalar geliyor diye arkadaşlar. Bütün açıklamaları Barış Bey tarafı da yapabilir. Bütün açıklamaları Ahmet Ercanlar tarafı da abi zaten
1: şöyle
0: yapabilir.
1: Ben şöyle
0: oğlunun kulüpten uzaklaştırılması ve
1: abi bu değerlendirmedir. Yani evet. Bu bir altyapıdaki hocaların teknik eğitim verdiği bir karardır. Sonuçta saygı göstermek gerekir. Yani bunu kişiselleştirmemek gerektiğini düşünüyorum ben.
0: İki açıdan da bakmak lazım. Kişiselleşmiş mi yoksa olay şöyle mi böyle mi? Ya bu arada yetenek kime göre ölçülmüş, var mıdır yok mudur ayrı bir konu. O da tartışılır. Bakılır yani. Ama o bizim konumuz değil. Yani burada bir taraftan arkadaşımız, bir taraftan camiayı yakından takip eden İrfan'ın Fenerbahçe'yle olan ilişkileri diye bakıldığında oradaki sıkıntı nedir ne değildir? İki kişiyi takip ettiğinizde bunun sonucuna varabilirsiniz. Biz yorum yaparken ben Ahmet tarafından yapıp biraz daha duygusal bakabilirim. Sen Fenerbahçe açısından daha duygusal bakabilirsin. Yani burada ortak bir noktada buluşmamız kolay değil.
1: Ahmet bizim de arkadaşımız.
0: Evet. Yani beraber onu söylüyorum ben.
1: Yani sonuçta dediğim gibi bir karar alınmış. Karara saygı göstermek gerekiyor. Başka yapacak bir şey yok. Çocuk zaten yetenekliyse ve yani o potansiyel varsa her takımda formayı giyebilir.
0: Ya bu arada
1: illa ki Fenerbahçe'nin altyapısında oynamasına da gerek yok.
0: Fenerbahçe'nin altyapısında Balta oynamıyor mu? Hakan Balta'nın.
1: Evet.
0: Tamam mı? Yani Galatasaray orada değerlerini tutup da Ayhan Akman'ın çocukları gibi bilmem ne gibi falan orada bunları konuşmadık mı zaten?
1: Evet.
0: Hani orada sıkıntılar yaşanınca bir anda camialar hani Mert Hakan yandaş olayına dönmesin, anladın mı? Sahip çıkma dediğin konu o değil. Aslında buradaki sıkıntıyı çözebilmen gerekiyor. Babadan oğula geçen bir şey değil futbol. Yeteneğin varsa tabii olabiliyor.
1: Yeteneğin varsa her takımda oynarsın abi.
0: Ya mesela Hacı'nın oğlu neden Romanya takımlarından birinde oynayıp da bir şeyler yapıp ya da Avrupa'da gitmedi de Alanya Spor'da top oynuyor, anladın mı?
1: Doğru.
0: Yani Hacı'nın oğlundan bahsediyoruz. Yani torpili yok mu? Barcelona altyapısına giremiyor muydu? Ya bakın hani bizdeki torpil daha farklı işliyor, anladın mı? Ya bizim oğlana da bir bakalım mı diyeyim hani ben. Sarıyer Kulübü'nün altyapısında işte Altın Ordu tamamen kulübü kapattı ya.
1: İkincilikte
0: oynamayacağını. İkincilikte oynamayacağını açıkladı. Biz sadece çocuklarımıza eğitim vereceğiz ve onların gelişmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz diye açıklama yaptı. Altın Ordu ikincilikten ben çekiliyorum dedi ya. Düşün yani ekonomisizlikten, sponsor bulamamaktan, paranın olmayışından.
1: Zaten öyleydi. Altın Ordu başkanıyla konuştuğumuz zaman da Süper Lig'e çıkmak istemiyorduk diyordu adam.
0: Yani en son neleri görüyorsun işte, kim vardı? Cengiz Ünderler mi? Çağlarlar mı? Evet. Anladın mı? Oralardan gelme.
1: Berke var.
0: Berke var. Onun Atınç var bildiğim kadarıyla. Hmm. O da bir şekilde oradan çıkmıştı galiba. Yanlışım varsa düzeltirler zaten. Ama yani oyuncu yetiştiremiyor musun? Yetiştiriyorsun ya. Mahallende bile benim çocukluk arkadaşım mesela gözlüğü var diye futbolcu olamadı. Hani mahalle o zamanın Messi'siydi ya. Maradona gibi top oynuyordu yani. Barış diye bir arkadaşım.
1: Ya şöyle söyleyeyim. Orada işte diyorum çok yetenekler var. Zaman zaman bu yetenekler yeterli değeri görmüyor. Kaybolup gidiyor. Bazıları da futbol şansı da olması lazım. Onlar da çabuk şey yapabiliyor. Ya mesela şimdi bak İsmail Yüksek Fenerbahçe'ye geldiği zaman Gölcük'teydi değil mi? Gölcük 3. Lig'den ya. Yeah. 3. Lig'den geldi.
0: Tabii.
1: Bir sene sonra Fenerbahçe'nin...
0: Kerem Aktürkoğlu İhsaniye'den çıktı ya. Gölcük'ün köyü.
1: Evet, iki tane takıma kiralandı. Bir tanesini oynamadı, diğerinde işte oynadı. Sonra yarım dönem oynadı, geldi Fenerbahçe. Jesus'la beraber takımın değişmez oldu. Bazen de şans yanında olması lazım.
0: Bu arada Jesus da oynarken görmüyor. Ya, antrenman yaparken görüyor. Fizikine bakıyor önce değil mi? Fizik anlamında.
1: Tabii tabii, ondan sonra diyor ki sen üçgen çiziyor. Bu üçgenin dışına çıkmayacaksın diyor yani. Tek pas oynayacaksın.
0: Evet,
1: diyor.
0: İki kere de topa dokunmayacaksın.
1: İki kere
0: fazla bir kere
1: diyor. Hani... Ama ondan sonra onun gelişimini sağlıyor. O yüzden hani yetenekliyse zaten çocuk her yerde oynar. Yani illaki Fenerbahçe'de oynayacak falan yaşanacak. Bunu da çok fazla büyütmeye de gerek yok.
0: Yaz boyunca kimse zeminlerden haber yapmaz. Her sene sezon başlayınca zeminler kötü, zeminler çok kötü derler. Bu stat zeminlerini gündeme almak gerekmiyor mu?
1: Fenerbahçe'nin statın zemini...
0: Yankilerinin stat zeminleri güzeldi be.
1: Ben bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe'nin stat zemini güzel. Biliyorsun hibrit çim zaten. Hı. Ve her sezon sonu bu çimler, hibritler, şeyler çöküyor, tekrar ekiliyor. Ve genel kurulda da zaten bozulmasın diye çimler kenarlarda yaptılar. O çimlere bastırmadılar kimseyi. Fenerbahçe bu anlamda zeminler kötü ama tüm kulüplerimizin zeminlerinin bu şekilde olması lazım. Hatta federasyonun ceza vermesi gerekiyor mesela. Zemin kötüyse oynatmayacaksın abi o zaman statta. İyi bakım yapmıyorsa zemin kötü mü kardeşim o statta oynatmayacaksın. Diyeceksin ki deplasmanda oynayacaksın veya iyi zemin olan bir statta oynayacaksın. O zaman o kulüp de o zemine bakar. Veya diyeceksin ki federasyon kendi atayacak, diyecek ki kardeşim zemin bakımları ben sorumluyum. Kulüplerin gelirlerinden bunu kesiyorum diyeceksin. Ama o zemin sorununa çözüm bulmak gerekiyor. Ya biz yine göreceğiz, biz yine söyleyeceğiz. Tamam, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'ın, Trabzonspor'un zeminleri güzel diyeceğiz. Ama Anadolu takımlarının zemine gittiğin zaman çok sıkıntılı zeminlerde futbol oynayacaksın.
0: Dünya Kupası'ndan elenen bazı ülkeler, Uruguay, özel uçuşlar iptal, herkes kendi imkanlarıyla geri döndü. Suudi Arabistan Federasyon Başkanı istifa etti. İskoçya Teknik Direktörü istifa etti. Çekya Teknik Direktörü istifa etti. Güney Kore halkı, teknik heyeti ve futbolcuları yerden yere vurdu. Hatta Güney Kore son basın toplantısını blurlayarak verdi. Flu bir şekilde göstermedi falan televizyonda. Türkiye ise bizim çocuklara villa ve 18 milyon euro para dağıttı ve bunların üstüne teknik direktör, futbolcular ve federasyon başkanı yağ gibi üste çıkıp Türk halkı ve medyayı sorumlu tuttu. Burada istifa gerekiyorsa Okan Buruk istifa yazarım bitiririm demiş bir Galatasaray olarak. Hakikaten de onu demiş. Okan Buruk istifa demiş. Daha lig başlamadan ya. Doğan abi Fenerbahçe UEFA'dan ceza alıyor. Federasyondan niye almıyor sorusuna İrfan ne cevap verebildi? Dinleyemedim demiş.
1: Niye asıl federasyonda cezaya? İşte yani, limiti açtığı için diyorsun. He. Onun federasyondan o zaman federasyonun azıcıklarda limitle ilgisi yok ki UEFA'nın limitiyle ilgili. Şey var Arda Güler'in yaptığı açıklamayı bile eleştirdiler televizyonda. Gördün mü sen onu? Hı hı. Ha? Yani Arda Güler'in yaptığı açıklamayı eleştirdiler. Arda Güler çıktı ne dedi? Dedi ki
0: utanmamız lazım.
1: Utanmamız yani. Lazım dedi. Eleştirilerde sonuna kadar haklılar. Ben de dahil herkes kötü. Ben kötü de oynadım. Kötü oynadım. Ya çocuğun bu söylemini bile eleştirdiler ya. Hatta psikolojik tedavi, psikolojik destek alması gerektiğini söyleyen yorumcular oldu. Biz diyoruz ya nerede hata yapıyoruz? İşte bu tip hata. Yani adam kendini yani suçlu olduklarını futbolcuya çıkıp diyor ki biz kötü oynadık tüm suç bizde diyor. Bunu söylediği için çocuğu yerden yere vuruyorlar mesela. Sonra diyoruz ki nerede hata? Ne yapacağız her gün pop pop diyecek miyiz mesela tüm oyunculara? Sen büyüksün falan mı diyecek mesela?
0: Programın ismini değiştirmişler. Zemin kötü diye yazmışlar sadece.
1: Zemin kötü?
0: Tamam ya orada kaldı işte efendim. Vurguyu yaptım ben arkasına.
1: Ondan sonra 3 nokta mı koymuşlar?
0: Kollayın futbolu derken işte. Öyle. Futbol güzel bir iş kolu. Keşke ben de yapsaydım. Çalıştığım yerlerde aile olmalıyız deyip 1,5 milyon hiç kazanmadım. Keşke herkes öyle olsa. Aile olmalıyız, aile olmalıyız. Ondan sonra bak Mert Hakan'a aile olmalıyız diyor. Seviliyor. 1 milyon, 3 milyon cepte. Kayıt aile olmalıyız diyor. 1 milyon cepte. Ben de sesleniyorum buradan patronuma. Aile olmalıyız.
1: Çok iyi ama değil mi? Ya, harika harika görünüyor.
0: Müthiş. Arkadaşlar biz de aile olmalıyız tabii.
1: Tabii biz bir aileyiz mesela. Radyo Gol ailesi evet, olarak.
0: Evet, tabii. Aa para yattı. Bilmiyorum bir şey diyemedim. Güzelmiş. Peki İrfan yavaş yavaş sona da yaklaşıyoruz. Artık son bir üzerinden geçtiğimizde Girassi transferi mi gerçekleşir? Greenwood hamlesi.
1: Girassi ile Watkins arasında iki isimden bir tanesini alacak Fenerbahçe forvette. Hatta bu forvet transferini şimdi şey diyorlar ya, Vedat sakatlandı işte forvet alacak Fener kanat almayacak gibi düşünce şey, yorumlar yapılıyor. Öyle bir durum diyor. Kanat transferi forvet transferinden bağımsız zaten yapılması planlanan bir oyun şeydi, transferdi. Sağ kanadına Fenerbahçe transfer yapacak, bir de forvet transferi yapacak. Bugün de şeyin son günü, kampın son günü.
0: Topuk Yaylası'ndan ayrılıyor. Nereye gidiyor?
1: Topuk Yaylası 3-4 Temmuz'da izin yapacak. 5 Temmuz'da Avusturya'ya gidecek. Avusturya'da 3 tane hazırlık maçı oynayacak. Tabii burada artık Avusturya'ya giderken de bazı oyuncular elenecek. Ya yani bu oyuncular arasında 10 tane futbolcu var. 10 futbolcunun ben hani yollara ayrılır yani. Çünkü 30 oyuncuyu da hepsini Avusturya'ya götürecek halleri yok.
0: Oradan da bilgini aldım. Ben sana şöyle söyleyeceğim. Çok kıymetlidir benim için. Ne kadar burada atışsak da mesajlarda Ramazan diye bir kardeşim var, Beşiktaşlı. O da diyor ki Fenerbahçe'nin kiralıktan dönen oyuncularını Beşiktaş alsa şampiyon olur. Sayayım mı abi diye geçiyor.
1: Doğru.
0: Kalecilere bak. Livakovic, İrfancan Eğribayaz.
1: Bir şey söyleyeceğim. Onu ekle söyleyeyim. Livakovic'i Beşiktaş bir ara ilgileniyordu. Fenerbahçe şartlar sordu ama Dinamo
0: zaten. Defansta Mimović, Fayet, Bekao, Carlos oynamaz mı? Ne eksiği var Jalo'dan, Udakay'dan vallahi falan gibi yorumluyor.
1: Diego Carlos oynar.
0: Ama ben ama kanat önce forvetlerden istemiyorum. Cengiz Ünder ve Emre Mor'u hemen es geçiyorum. Oradan hemen orayı görmezden gelip.
1: Bir şey söyleyeceğim sana. Ama Diego Carlos önce ulaşmak lazım. Oynar da.
0: Bartu oynar mı? Ya da Amrabat'ı galiba bildiğim kadarıyla İtalyanı istiyor sizden.
1: Hem Livakovic'i istiyor hem Amrabat'ı.
0: Yani Sofyan Amrabat'ı benim bildiğim Vincenzo Italiano Amrabat'la ilgileniyor diye duydum.
1: Evet doğru. Doğru duymuşsun. Hatta bunun içerisinde Livakovic'le gelmişti. Ben onu söyleyeyim.
0: Ama Livakovic Türkiye'ye gelmek istiyor.
1: Türkiye Dinamo Zagreb'de oynamak istiyor.
0: Zagreb'de oynamak
1: abi
0: istiyor.
1: Adam zaten Zagreb'de.
0: Ya aslında Livakovic bir daha Trabzon'a gitmek istemiyor. Neredeyse oraya dönmüş
1: galiba. Ama Amrabat'ı kardeşim öyle bedava almak yok. Cengiz'e al. Cengiz'e 2.750.
0: Onu hallederiz. Ben konuşurum Mahmut Uslu'yla falan. Oraya dönecektim.
1: 2.250 verelim.
0: Tamam ben Mahmut abiyle konuşurum.
1: Amrabat'ta Real Betis'te devam etmek istiyor Doğan. Yani öyle mi? Söyleyeyim. Tabii o da bonsa bedeli ile Fenerbahçe sapmak istiyor. Ha, kimler ayrılır ben sana söyleyeyim. Fenerbahçe'nin 41 oyuncusu var ya, Livakovic, İrfan Can Eribayat, Diego Carlos, Mimović, Ömer Fayet, Bekao, Yiğit Fidan, Adem Yeşilyurt, Emre Demir, Sofyan Amrabat, Anthony Musaba. Kaç saydık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane.
0: Saydın mı Emre Demir'i?
1: Emre Demir'i saydım. 11 tane. 11 oyuncu.
0: Emir Ortakay
1: bizim önce değil, sattılar geçen sezon.
0: Sattı mı?
1: Defansını sattı.
0: Bonsai. Öyle mi? Emir de kaldı zannettim.
1: Yok Bonservis'e gitti.
0: Yiğit Fidan duruyor.
1: Yiğit Fidan onu da gönderecekler kiralık olarak. Yiğit Efe Demir'in de gitme ihtimali var. Yani oyuncu gitmek istiyor zaten. Geçen sezon çocuk o kadar üzerinde baskı oluşuyor ki Doğan. Mesela şeye çıkarken sahaya çıkarken kusuyormuş birkaç defa kusmuş yani heyecan. Evet. Ve oyuncu oynamak istemediğini
0: diyor. Salih Uçan'da vardı o problem, hatırlıyor musun?
1: Tedesco'ya diyormuş ki oynamak istemiyorum hocam diyormuş yani sana. Ben oynatma yani. Düşün, oyuncu oynamak ister. Çocuk üzerindeki o kadar baskı var ki oynamak istemediğini söylüyormuş yani.
0: O oyuncuyu deplasmanda oynayacaktın işte.
1: Tabii. Yiğit Efe Demir'i o yüzden bu sezon kiralık olarak başka bir takıma gönderebilirler. Daha fazla tecrübe kazanması adına. Orada Yiğit Efe Demir'i de koyabiliriz.
0: Şöyle söyleyeyim. İki tane hemen haberi vereyim. Programda mesela senin de düşünceni merak ediyorum. Daha önce ilgilenildi mi? Sizde listede var mıydı? Beşiktaş'ın yeni transferiyle alakalı 10 milyonluk bir sol bek geldi.
1: Kuattara.
0: Kuattara.
1: Fenerbahçe bir ara ilgilendi, ismi geçti Fenerbahçe'li oyuncunun.
0: İstanbul'a geldi.
1: Genç oyuncu.
0: Dün akşam saatlerinde.
1: 20 yaşında mı? 21 yaşında mı? 20 yaşında, 23 yaş altı kuralında da uyuyor.
0: Anlaşmaların imza

0: bağlandığı söyleniyor. Bitti olay buraya kadar falan. Kartallar, işaretler, ondan sonra pençeler falan, fotoğraflar verildi ve İstanbul'a getirdi 21 yaşındaki oyuncuyu. Burada büyük bir ihtimalle biraz Önder Özen'in de çok fazla emeği var bu transferde. Çok istediği oyunculardan bir tanesi olabilir. Nasıl yorumluyorsun?
1: Kuatlara genç bir oyuncu. Ve hani 23 yaş altı bu kurala da uyduğu için bence Beşiktaş için daha iyi bir transfer olarak değerlendirebiliriz. Ama Beşiktaş'ın öncelikle bir forvet transferi yapması gerekiyor. Orada da Vlahovic ismi gündemde. Vlahovic için bayağı bir yoğun temas kuruyorlar. Benim bir aldığım bir de Vlahovic Fenerbahçe'ye de öneriliyor. Hı hı. Ama Fenerbahçe devreye girer mi onu bilmiyorum bak. Önerilmiş yani Fenerbahçe'ye.
0: Beşiktaş'ın daha çok ilgilendiği bir oyuncu.
1: Babası biliyorsun menajerliğini yapıyor Vlahovic için. Babası
0: biliyorsun değil. Beşiktaş Aslani ile Elbilal Ture ile Vazquez ile kaleci daha bir kere oynadı biliyorsun. Jota Silva'yı da yolladı. Kiralık olan bütün isimlerle yolları ayırdı. Cengiz Ünder de bunlardan biriydi.
1: Alsaydınız keşke.
0: Yani olmadı işte ne yapalım.
1: Ben 6 milyon euro bonservis ödene ödeyip insan alır.
0: Ama siz de parlayabileceğini düşünüyorum.
1: Umarım. Cengiz, ben şöyle söyleyeyim. Cengiz artık bir şeyin farkında varması lazım. Kariyeri Fenerbahçe'ye geldikten sonra hiç şey yapmadan iğme tamamen dibe doğru gidiyor. Cengiz için son şans.
0: Hani kendini rahat edebileceği bir takıma gitse, Kocaeli gibi bilmem ne gibi falan yakma oraları da diye söylerler de. Hani orada biraz daha iyi oynar mı? Mesela Muçi gibi biraz kendini bulur mu?
1: Başakşehir'e mi oynayacaksın işte? Başakşehir.
0: Başakşehir kendini bulabileceği bir camia değil. Yani tamam baskı yok, taraftar baskısı bilmem nesi falan o kadar olmayabilir diyebilirsin de. Mesela yeni gelmiş bir Çorum kullanabilir mi diyeceğim. Abi Çorum'da bile şöyle derler. Abi Cengiz'i yok
1: abi, o yüzden Cengiz'in kendi öz eleştirisini yapıp artık bu son şans yani kampta değerlendirdik bilmiyorum topu gelirse tesislerinde
0: Erzurumspor falan şöyle söyleyeyim mesela.
1: Şöyle söyleyeyim fizik olarak fit gelmiş ama nasıl performans sergiledi onu bilmiyoruz.
0: Şimdi, İlk paylaşımları takımdan hani düz koşu yaparken kendi yaptı biliyorsun. Evet. Sezona hazırlanıyorum evet, diye evet. Cengiz yaptı.
1: Yani. Cengiz özel hayatı da artık daha düzene girecektir çünkü evlendi. Hı hı. Yani burada da artık bir sıçrama yapması lazım Cengiz'in. Yani tekrar bize eski Cengiz'den en azından görüntüler vermesi gerekiyor.
0: Fransız sol bek Beşiktaş'ta hayırlı olsun. İzlemek lazım. Oyuncu ne kadar iyi oyuncu. Takımlarında bunları yapmış. İstatistiği böyle. Gol katkısıydı. Engelleyişiydi. Kanattaki performansıydı falan deyince.
1: Beşiktaş'ta bir de şans var. Ha. Şöyle söyleyeyim. Beşiktaş'ın dünya şampiyonasında yer alan futbolcuların tüm takımları elendi. Midland maçına en azından 11'de oynayacaklar onları.
0: Olabilir büyük ihtimalle evet o da var. Bir de aynı zamanda şey de var. Almanya'da elenince kaleci de gelme durumu söz konusu
1: ya
0: da var.
1: O açıdan Beşiktaş'ın...
0: Bu arada kaleci deyince Ersin'i sildi Beşiktaş. O bilgiyi verelim.
1: Evet Ersin...
0: Ersin gelmek istemiyor Beşiktaş'ta.
1: Hood City'ye gidecek herhalde değil mi Ersin?
0: Yani herkes de Hood City'ye gidiyor ya Türkiye'de.
1: Ama Ersin bence o kadar kötü bir kaleci değil. İşte yani oyuncu bence birçok maçta da çok iyi performans.
0: Kim var biliyor musun? Tayyip Talha vardı bizde hatırlıyorsun.
1: Evet o da alınmamış kadroya.
0: Emrecan Uzunhan, Gökhan Sazda, El Musrati, Onana, Elan Ricardo yaşına rağmen 22 yaş şeyden dolayı.
1: Ricardo diye bir futbolcunuz mu vardı siz?
0: Yani o bir kere şortlarıyla mortlarıyla çıkmıştı da TikTokçu bir tane futbolcu var diye hiç oynamadan gitti ya. O.
1: Buna iyi bonservis vermişti.
0: João Mario ve Can Keleş sözleşmeleri sona eren kaleci Ersin Destanoğlu'nun da kampa götürülmediğini söyleyeyim.
1: En azından sözleşmeleri sona ermişti de devam etmiyormuş yani o önemli.
0: Salih Uçan'la yollar ayrıldı. Aslani, Jota Silva, Cengiz Ünder, Elbilal Ture ve Vazquez transferi de bitti. Bu arada şöyle sevindirici bir şey duydum.
1: Ama sizin mesela şey de var değil mi? Bankalar Birliği devam ediyor.
0: Evet bizde borç var.
1: Yani Beşiktaş bence en çok zorlayacak konulardan
0: bir tanesi. Serdar Topraktepe altyapı sorumlusu Beşiktaş'ta biliyorsun. Kaç oyuncu yollamış biliyor musun?
1: Kaç?
0: Kampa.
1: Bir mi?
0: Dinledi. 10. Hem de bölgeleri farklı olarak. Bak defansta bir alternatif olarak İtalyano'ya demiş ki bak bu çocuklara iyi bir bak demiş. Onlar Ozan Sevim, Fahri Kerem Ay, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda, Cumali Gürsel, Kartal Cengizler, Azem Yortaç, Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Ahmet Okutan ve Azat Demir.

0: kamp kadrosuna dahil edilen genç oyuncular Serdar Toprak Tepe tarafından yollanmış. Var mı, çıkar? Ben tabii
1: umarım bir iki tane çıkar.
0: Oktay'ın çıktığı dönemi hatırlıyorum mesela. Umarım, altyapıdan geldiğinde
1: bir iki tane.
0: Hazırlık maçıyla taraftarın bir anda hayran kaldığı ve formayı alan oyuncuydu.
1: Umarım bir iki tane çıkar yani, niye çıkmasın?
0: Yani
1: mesela Fenerbahçe'de de var. Alaaddin Ekici var. Ben oyuncu çocuktan mesela harbiden beklentilerim yüksek. Yani, ve umarım şans verilir. Daha fazla şans verilir ve çocuk oynar. Vermek lazım aslında. Şans vermek lazım. Kulüplerimizin kurtuluşu bu. Kabul etsin de etmesin. Daha altyapıya önem vereceksin. Altyapıdan oyuncular çıkaracaksın. Oyunculara şans vereceksin.
0: Yani bunu mesela şu an Galatasaray taraftarına söylediğinde abi altyapıdan çocuk falan demiyor. Yıldız üstüne yıldız, bak, majör transfer bekliyor.
1: Galatasaray'da da sıkıntı var. Tüm kulüplerimizde sıkıntı var. Bu bütçelerle, bu ödenen maaşlarla, bu yayın geliriyle bu kulüpleri döndüremezsin. Ondan sonra borçlar ortaya çıkar, vergi cezaları ortaya çıkar. Vergi cezaları, dört büyük kulübün arada vergi cezası 30 milyar TL'den falan bahsediliyor. Bu kulüplerimiz yine gidecek devlet büyüklerinden, vergilerimizi indirin, cezalarımızı affedin diyecekler. Ondan sonra yine harcamaya devam edecekler. Bak Galatasaray'da da herhalde ödeme sorunu varmış. İki ay geriden dönüyor. Şampiyonluk primleri verilmemiş halen. Yani kulüplerimizde hiçbiri şey değil, dört dörtlük değil. Sıkıntılar var. Abi senin bak, senin şampiyonluk gelirin toplam Doğan 8 milyon euro ya. Şampiyon olduğun zaman ligde 8 milyon euro para alıyorsun. Hani bu şey alarak değil, toplamda. Hı hı. Bir futbolcuya 11 milyon euro veriyorsun. Sen bir futbolcunun şampiyon o zaman bir futbolcunun parasını karşılamıyor şampiyonluk gelir. Ondan sonra kulüplerimiz boştur. Yani bu şeyler ekonomi döndürülemez, onu söyleyeyim yani. Eninde sonunda bir yerde patlayacak. Zaten yavaş yavaş patlıyor artık.
0: Bak en azından... Ya öyle bir diyorsun ki Ersin, sana gelmek istemiyorum. Birebir sana söyledi. Gerek oyuncuları gerek yönetimi böyle yaparak taraftarın önünü atmayı bırak bence diye yazmış da.
1: Atma, sen de taraftarın önüne niye atıyorsun?
0: Ben bu olaylar olmadan diye bir şey söylemiyorum. Ben Serdar Adalı'ya söz verdim deyip konuşmuyorum diyen Murat Özen değilim ya. Ben Beşiktaş'ı sildi derken kampa götürmemiş zaten.
1: Evet.
0: Anladın mı? Yani Ersin'i sildi. Buradan onu anlıyorum ben.
1: Tabii canım, kampa
0: götürmemiş. Ama ben hani Ersin'le bir görüşme var. Ersin'den gelecek cevabı göre bekliyor ama bana göre de böyle olmasın. Ersin'i de silmesi lazım diye bir şey söylemedim ki ben. Beşiktaş Ersin'i sildi.
1: Evet.
0: Diye söyleyebilirim. Kampa götürmedi çünkü. Cengiz Ünder'i verin Sergen Yalçın'a, bir ayda bak nasıl yorumcu yapıyor demiş. İlahi ya.
1: Ama şey yapmış ya, Cengiz'i bana mikrofonu. Cengiz'i bana verin, ben Cengiz'den yararlanırım demişti. Yararlanamadı.
0: Yani Candaş Tolga'nın yerine bence Cengiz oynar.
1: Sergen Hoca şey yapmıştı biliyorsun. Yoruma açınca bayağı hızlı başladı yine.
0: Yaptı.
1: Hızlı başladı yine.
0: Bu nasıl patlar biliyor musun, bu video hocam falan diye bir tane takımla ilgili söyledi gene böyle bir şey değil mi? Milli takımlarla ilgili. Haaland'la ilgili konuşuyorlar, bir şeyler yapıyorlar falan.
1: Adam... Haaland da atıyor ya. Haaland'ın bir videosu var ya, yemek yerken. O gerçek video.
0: İyi tabii ki, o başka birinin yemek yerken öyle ağzını tamamen doldurup aynada kendini görüp korkması, bir Çinlinin ya, uzak doğulu daha doğrusu da o.
1: Onu yapay zeka ile
0: Haaland'a çevirmişler.
1: Ama bir tane şey var, yürüyüşünü falan taklit etmiş. Bir tane kadın var sosyal medyada, birebir yürüyüşünü falan. Çok aydı ya, manyak yapmış ya. Ama bu şimdi adam atmaya devam ediyor sürekli. Kaç son 13 resmi maçında milli takımda gol atmış sürekli.
0: Bu arada en güzel gol şu an Şomurodov vurmuş.
1: Evet, aşırtma.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası K grubu 3. maçında Özbekistan formasıyla Demokratik Kongo'ya, senin takım attı.
1: Attı evet, tamam, ben takım attı.
0: Kongolu İrfan. Ondan sonra o Demokratik Giresunlu.
1: Bir de neydi? Kuruçao.
0: Kuruçao falan dedik.
1: Kuruçao'ya mesela baktım, ne dünya şeyde nerede falan diye.
0: Buldun mu?
1: Buldum. Küçük
0: bulabildin mi? Büyük adayla aynı. Orada da ne yangın çıkmış dün gece ya, büyük adada.
1: Şey sahilde restoran yanmış. Restoran yanmış. Orman Allah'tan çok fazla ormana sıçramamış. Evet, yani. Evet. Sıçramış bir kenara ama orayı hemen söndürmüşler.
0: Belki Ersin Beşiktaş silmiş olabilir mi abi demiş.
1: Mesela bu çok dikkat etmek lazım. Çok şey ya, çok sıcak havalar. O yüzden ormanlık alanlarda veya çevresinde araç sürerken En azından izmaritleri falan atmamak gerekiyor. Çok dikkat etmek lazım.
0: Evet, mesele eğer altyapıya geldiyse program bitmiş demektir. Tamam, transfer Türk futbolunda biri altyapıdan bahsediyorsa bilin ki o program sıkılmıştır, bitse de gitse de dönmüştür.
1: Artık şey yok, transfer yok, ne yapalım, abi aynı isimler üzerinden gidiyoruz
0: yani. Bakın arkadaşlar, ben de söyleyeyim size, bir programcı altyapıdan gerçekten bahsediyorsa abi, bak Beşiktaş'ın altyapısından 4 tane oyuncuyu kadroya vermişler, işte Galatasaray'da 2 tane oyuncu deniyormuş, Fenerbahçe'de şu varmış falan, bir Ajax'ın altyapısı sistemiyle konuşmaya oraya girildiyse, bir de Kocaeli geldi, işte Sakarya, Eskişehir gibi takımların da gelmesi lazım konusu da açıldığında, kapatın orayı, kaçın. Ben size ne söyleyeyim, orayı kapatın kaçın.
1: Ama Kocaeli geldi.
0: Tamam, Kocaeli geldi ya. Şimdi oradan devam. Bak gördün mü, Kocaeli'nin evet, gelişini boşuna demiyorduk. Sakarya gibi, Eskişehir gibi, Eskişehir'de Bursa gibi. Onlar da gelmeli.
1: Bursa da geliyor.
0: Tabii. Öyle işte.
1: Bursa da yavaş yavaş geliyor.
0: Teşekkür ediyorum İrfan. Görüşmek üzere. Var mı dijitalde?
1: Var var, bekliyorum.
0: Bekliyorsun.
1: Bir şey var, bir de yayın var.
0: Bir de yayın var, peki. O zaman yarın kısmetse konuşmamak üzere Murat Üzen'e bağlanacağız. O da kızıyor çünkü, diyor ki abi başkan diyor konuşmayın dedi, diyor.
1: Öyle mi diyor?
0: Olabilir diyelim ben diyor abi, ama söyleyemem abi diyor. Önder Özen'e söz verdim diyor, konuşamayacağım diyor. Hep öyle.
1: Onu Twitter'dan yazıyor. Ondan sonra Murat Üzen Twitter'dan yazıyor. Konuşamayacağım diyor, evet, ama Twitter'dan yazıyor.
0: Konuşmadım ki başkanım, yazdım sadece diyor o da. O da çakal.
1: Neyse, Giresun'a gidiyorum bu arada. Allah izin verirse.
0: Haftaya telefon bağlantısı, telefon yapacağız.
1: Telefon bağlantısı Giresun'da yayladan
0: fındık
1: falan.
0: Fındık gibi yayın bekliyorum senden.
1: Yok, fındığa gitmiyorum işte. Fındık Ağustos ayında ya, oradan kaçıyorum fındığa gitmemek için falan. Temmuz ayında gidiyorum.
0: Sizin ev deniz kenarına yakın mıydı?
1: Evet, yakın. Yürüyerek 5 dakikada gidiyorum ben.
0: Bak.
1: Tabii canım.
0: Güzel.
1: Şehir merkezinde
0: tam
1: oturuyorum.
0: Tam dönemi. Bulancak.
1: Tabii şehir.
0: Denize en yakın yer.
1: Tabii abi, 5 dakikada gidiyor.
0: Google Fisco Earth'ten bulun.
1: Fisco Birliği'nin arka tarafı.
0: Bak, mahalleyi de verdi oradan, devam etti güzel.
1: Fisco Birliği'nin arka tarafı, gideceğiz. Şey yapacağız. Önce bir yaylaya gitmem lazım. Uzun yıllardır gitmedim ya. Bektaş Yaylası'na bir gideyim.
0: Son transfer özeti geçin de öyle kapatın demiş. Olmaz. Her istediğini yaptım da bittim ben.
1: Şeyden bağlanacağım ya. Yayladan bağlanacağım bu sefer.
0: Yayladan bağlanacak.
1: Son... Takım Avusturya'ya gidecek. Ben de şey,
0: Fenerbahçe'ye ne geliyor dedin? Girassi ile kim?
1: Girassi ya da Watkins.
0: Watkins geliyor.
1: Greenwood için Fenerbahçe yoğun çalışma yapıyor ama burada Atletico Madrid de devreye girdi. Şimdi Roma ile yarışıyordu. Şimdi Atletico Madrid de devreye girdi. Greenwood da bu konuda pazarlıklar devam ediyor. O olmazsa Brahim Diaz ve Adeyemi'ye Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan bir isim. Stoper için Malang Sarr'la görüşmeler devam ediyordu. Ancak Malang Sarr'ın isteği, yani yıllık ücreti 8 milyon euro civarında bir isteği var, imza parası hariç. Ya yönetimin burada düşüncesi de toplam işte 8 milyon euro oyuncuya versek 3 yıllık sözleşme 24 işte şeyle beraber imza parası 30 milyon euro. Yani bu rakamı vermeyi pek düşünmüyorlar. O yüzden de Osterwold'da zaten hocanın kalmasını istediği bir isim. Osterwold'dan kaldığı bir senaryoda ise bir stoper transferi yapılmaz diye düşünüyorum. Yabancı en azından. Diğer taraftan yerli stoper içinde Adi Demirbay ile Ümit Aktay isimleri halen gündemde Fenerbahçe'nin. Diğer taraftan sol bekle ve sağ beklerde şu anda bir yeni transfer düşünülmüyor. Orta saha rotasyonu zaten tamam. Sol kanat, orada Kerem var, orada Oğuz Aydın'ı da değerlendirebilir ki hoca İsmail Kartal Oğuz Aydın'ın Oğuz Aydın'ı görmek istiyor ve Oğuz Aydın'dan daha fazla yararlanacaktır hoca. Çünkü Oğuz Aydın Fenerbahçe'ye geldi ama gerek Mourinho döneminde gerekse Tedesco döneminde yeterli şans verilmedi oyuncuya. Son milli takımın son Amerika ile oynadığı maçta da iyi performans ortaya koydu Oğuz Aydın. Dolayısıyla ben Oğuz Aydın'ın daha fazla forma şansı bulacağını ve yeni sezonda da adeta yeni bir transfer gibi olacağını düşünüyorum. Diğer taraftan da forvet transferi zaten söyledik. Burada Fenerbahçe'nin en büyük şanssızlığı Vedat Muriç'in sezon başı kampında sakatlık yaşaması ve sezon başı kampını kaçırması olacak. Çünkü bir oyuncu için sezon başı kampı çok önemlidir. Onun tekrar Vedat Muriç'in ise toparlanması, sakatlıktan sonra çıkıp oynayacak düzeye gelmesi biraz daha zaman alacak. Ama diğer taraftan da Talişka'nın bu kez yeni sezon kampına katılması bence önemli bir avantaj. Geçen sezon, önceki sezon devre arasında kadroya dahil edilmişti Talişka. O Arabistan'dan geldiği için bir alışma süreci geçirmişti. Sonraki geçen sezon kampında da, geçen sene de Portekiz kampı öncesi sakatlık yaşamıştı yine ilk etap kamp çalışmasında ve Portekiz'e gitmemişti. sezon o Portekiz kampını kaçırmıştı. Şimdi topu geldiğinde bir ağrı oldu ama ciddi bir son MR bulgularını

da bulguya rastlanmadı. Sadece ağrı olduğu ayağında bir güçlendirme çalışması yapacak. Avusturya kampına takımda dahil olacak. Talisca'nın da bir sezon başı kampını eğer sakatlısız geçirirse...

0: için ilk maçta şeyin yokluğunda, Vedat'ın yokluğunda Talisca forvet oynayacaktır diye düşünüyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Ağzına yüreğine sağlık. Yarın saat 10'da buluşmak ümidiyle.
2: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap sona erdi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Kim ne dedi?
5: Merhaba Burak.
6: Hoş geldin.
5: Hoş bulduk, hoş bulduk.
6: Yayınımıza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın diyelim.
5: Evet, izleyenlerimize sıcak teşekkürler.
6: Fenerbahçe'nin UEFA'dan aldığı cezayla başlamak istiyorum. 7 milyon euroluk bir ceza aldı. Evet. Bu cezanın sorumlusu kim? Yani Kerem Aktürkoğlu'ndan dolayı mı gelen bir ceza bu?
5: Ya bu çok bence çok açık bir konu ama niyeyse taraflar bu konuyu çok farklı değerlendiriyorlar. Bu ceza ilk önce 11 milyon euro olarak belirtiliyor. Ardından yapılan görüşmeler sonrası 7'ye düşürülüyor. Bu arada hani bu konuyla ilgili olarak zaten Fenerbahçe'nin limit aşımı sebebiyle Fenerbahçe'ye bir ceza geleceği uzun süredir konuşuluyordu. Ve raporlar sonrası Fenerbahçe'ye şu anda 7 milyon euroluk bir ceza verildi. Şimdi mesela bu konuyla alakalı olarak birinci şimdi mesela bazı kaynaklar, kulüp kaynakları diyorlar ki ya buradaki bu cezanın nedeni sezon başında Ali Koç'un devre arasında Saadettin Saran'ın yaptığı transferlerden kaynaklanan problem, yani onların işte %70 olan, yani toplam gelirin %70'i oranında harcama yapabilirsin noktasındaki ihlal kararlılığı ya da kanunu diyelim aşmaları %84 galiba Fenerbahçe'nin, yani %70 olması gereken toplam gelirin harcamasının %84 noktasına ulaşması. Burada da özellikle transferleri gerekçe gösteriyorlar. Diğer yandan özellikle geçen yıl yapılan kongrede, yani Eylül ayında yapılan kongrede Ali Koç biliyorsun 12-13 ve galiba 14, yani gayrimenkullerin değerlendirilmesi meselesini gündeme getirmişti. Orada kongrede bu reddedilmişti. Bir gün önce kongreden, bir ya da iki gün önce öyle hatırlıyorum, Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Aziz Yıldırım o günlerde özellikle bu maddelerin reddedilmesi gerektiği, özellikle Fenerbahçe'nin gayrimenkulleri konusundaki onay verilirse eğer Fenerbahçe'nin geleceği açısından sıkıntı olacağına dair bir açıklama yapmıştı. Yani metnin özeti işin açıkçası buydu ve o gün kongrede zaten Ali Koç'a büyük bir tepki de vardı. Hatta Hulusi Belgü sahneye çıktı. Ali Koç geldi, birkaç kez uyarı yaptı. Ya bakın bunu onaylayın, yoksa bu her yönetime veriliyor. Ben burada olmayabilirim. Saadettin Saran devam edecekse onun da işine yarayacak bir meseledir diye birkaç kez de biliyorsun uyarı yapmıştı. Ama o gün orada kongreye katılanlar bunu reddetmişlerdi. Hatta Saadettin Saran da çağrı yapmıştı. Sonrasında şimdi onunla ilgili olarak deniyor ki işte o gün eğer o Aziz Yıldırım o çağrıyı yapmasaydı bu iş bu noktaya gitmeyecekti ve bu ceza da böyle olmayacaktı. Gibi, yani tarafların bu konuyla alakalı olarak değerlendirmeleri var. Yani bir taraf bir tarafı açıkçası suçluyor. Şimdi bununla ilgili olarak şöyle bir durum da var, onu da söyleyeyim. Bu Fenerbahçe'nin geçen yıl Eylül ayında alamadığı yetkiler var ya, Eylül ayında alamadı onu. Yanılmıyorsam Kasım ayında ya da Ekim'in sonunda Saadettin Saran yönetimi bir olağanüstü şey yaparak, yani yetki kongresi yaparak o yetkiyi almış. Yani o yetki neydi? İşte Ataşehir'deki arazinin kullanılması, satışı, yani emlak konutla yapılacak anlaşma, ona yetki alınması meselesi. Sonra Kayışlı arazisi üzerindeki kullanım ve Fenerbahçe'ye buradan gelecek paralarla ilgili yetki alınmış ve sonra bunlar işleme konulmuştu. Şimdi deniyor ki eğer o yetkiler o tarihte verilmiş olsaydı, yani kongre zamanında o yetkiler alınmış olsaydı eğer, çünkü o dönemde kulübe bir girdi olacaktı. Bu girdi UEFA tarafına yollanacaktı ve Fenerbahçe bu girdilerden ötürü işte kaç paraysa kulübe giren para, diyelim ki 250 milyon euro. Ama o tarihi aralığında Fenerbahçe'nin kasasına girecek olan para 250 değil de bu yetkiyle birlikte, satışlarla birlikte örneğin 300 milyon rakamları sallıyorum. 300 milyon 350 milyon euro olacaktı. Bu UEFA'ya bildirilecekti. Şimdi 250 milyonun %70'i ile 300 milyonun %70'i arasında bir fark var. 50 milyon eurodaki işte %70'lik dilimi de kullanacaklardı ve burada bir sorun olmayacaktı gibi değerlendirmeler ve tespitler var. Sonuç

0: itibariyle Fenerbahçe'ye bu ceza geldi. Bu ceza ile ilgili olarak şimdi Aziz Yıldırım bu çıkışı yapabilir. Bunu da zaten sık sık dillendiriyordu. Özellikle bu gayrimenkuller konusunda da mevcut tabloya baktıktan sonra şöyle bir değerlendirme de var. Ben Fenerbahçe'nin Aralık ayında falan bir tüzük kongresi, bir kongre yaparak özellikle Fenerbahçe'de örneğin bugün şey yapılan diyelim ki Fenerbahçe gitti bugün bir arazi aldı diyelim Burak. İşte bir 30-40 dönümlük bir arazi aldı diyelim bir yerden. Bugünden itibaren 25 yıl boyunca satılamaz diye bir madde koyup o işte arazilerin ya da gayrimenkullerin 25 yıldan önce değerlendirilememesi gibi çeşitli maddeler koydurmayı düşünüyorlar. Çünkü deniyor ki Fenerbahçe'nin iki tane önemli arazisi vardı. Bir Ataşehir, bir Kayışdağ. Bunlar kullanıldı, bunlar harcandı. Daha doğrusu satıldı, bu gelen paralar harcandı. Kulübün elinde şimdi ne var gibi sorular var ve ben Ağustos ayının başı ya da Temmuz'un sonu yapılacak divan toplantısında da bu ve diğer konu yani mali tablonun çok detaylı bir şekilde anlatılacağı, gerek Saran yönetimi dönemiyle ilgili olarak, özellikle Saran yönetimiyle ilgili olarak çok sayıda konunun gündeme geleceği, mutlaka o tarafında konuya ilişkin açıklamaları olacaktır. İşin geldiği nokta bu. Yani bu işin sorumlusu kim sorusuna Aziz Yıldırım'ın o gün kardeşim bunu yapmayın, bu yetkiyi vermeyin, Fenerbahçe'nin gayrimenkullerinin bu şekilde değerlendirilmesi, yarın Fenerbahçe'nin elinde bir şey kalmayacak yolundaki çıkışı özelinde de değerlendirirsek, bu çıkışı yapmış, yetki kongreye bu yetkiyi vermemiş de limitler meselesi var. Herkesin burada bir sorumluluğu olabilir ama günün sonunda şöyle bir durum var, onu söyleyeyim. Şimdi 2018 yılında Fenerbahçe'nin başkanı Aziz Yıldırım'dı ve Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bu görev geldiğinde sonrasında Saadettin Saran'a geçti. 8 yıl boyunca yeri geldi. Şu söylenmedi mi? Aziz Yıldırım kulübü çok kötü yönetmiş. Fenerbahçe bugün işte bu noktadaysa, transferi yapamıyorsa, işte batma noktasına gelmişti. Bu ve buna benzer birçok propaganda hatırlarsan şey tarafı da yapmıştı. Ali Koç tarafı da yapmıştı. O tarafı suçlamıştı. Aziz Yıldırım da çeşitli savunmalar yapmıştı. Aynı döngüye tekrar girildiğini söylemek lazım. Bugün 7 milyon euroluk bir ceza var. Bu ceza Fenerbahçe'nin cezası. Ali Koç'u bağlayan taraflar vardır. Saadettin Saran'ı bağlayan taraflar vardır. Aziz Yıldırım'ı bağlayan taraflar vardır. Günün sonunda bu cezanın muhatabı Fenerbahçe. Yani sonuç itibariyle yanlış yönetimin bir bedeli olarak Fenerbahçe'nin önüne çıkan bir konu. Yine söylüyorum. Hani burada özellikle sezon başı, ha şuradan gidersek bu arada onu da söyleyeyim, şimdi orada da o mantık doğru. Yani biz 12, 13, 14. maddelere Ekim ayında, Eylül ayında yetki alsaydık bu işler böyle olmayacaktı anlayışı var ya. Yani çünkü girdiği sokacaklardı ama sonuç itibariyle bu girdi gelemedi ama Fenerbahçe'nin limit aşımına girmesinin nedeni de sezon başında yapılan Fenerbahçe tarihinin en yüksek dönemli transfer dönemi harcamaları ve devre arasında yapılan en yüksek dönemli transfer harcamaları.
1: Devre arası da
0: yani o dönemde yapılan harcamalarla ilgili değerlendirmeler de yine önümüzdeki yıl bugünlerde ya da Ocak ayında falan, tam takvimini bilmiyorum. Yine o dönemlerle ilgili de raporlara bakılacak ve Fenerbahçe'ye buradan bir fatura çıkarılacak ya da çıkarılmayacak. Bunu açıkçası şöyle yapmak lazım bence. Şimdi herkes bir şeyler söylüyor ya. Ya bu kulübün bu işlerini yapan, bu işlere hakim insanları var. Yani bu mali tabloyu iyi bilen insanları var. Bilgilendirmeler yapılıyor ama burada konuyu en açık ve net bir şekilde birilerinin çıkıp anlatması lazım. Yani bu Barış Göktürk mü? Başka bir isim mi? Ekonomisine hakim olduğu için söylüyorum. Bunun anlatılması lazım. Ama bu bir kavga nedeni olarak, ya da bakın bunlar yapıldı, Fenerbahçe bu ceza geldi noktasında o çıkış da anlamlı. Mevcut yönetimin çıkışı da anlamlı. Eylül ayında bu yetki verilseydi bu ceza gelmeyecekti. Çıkışı da anlamlı. Ama başa dönersek siz bunları harcadığınız için, bu büyük harcamalar yapıldığı için, Fenerbahçe limiti aştığı için bugün bu ceza önüne geldi.
1: Şimdi Saadettin Saran da kış transfer döneminde yaptı büyük bir harcama. Aziz Yıldırım da yapacak. Aziz Yıldırım bu dönemde dengeli giderse...
0: Mesela şimdi bir izleyenimiz diyor ki doğru, işte tam da mesele bu. Cavit Bey, bu arada süper chatlerinize de bakacağız. Cavit Bey diyor ki lütfen diyor doğru bilgilendirin insanları. 11, 12, 13. maddelerin UEFA kriterleriyle alakası yok diyor. Ben de tam olarak bunu anlattım. Yani şimdi mesela Ali Koç tarafından ben bunu sorduğumda deniyor ki, örneğin Ali Koç tarafında da. Şimdi o enteresan bir detaymış. Yani çok hakim olmadığım bir konu ama şimdi bu Fenerbahçe'nin kasasına bu Kayıştağ'a ülke arasındaki paralar girdi ya, bunlar da rapor ya, sonuçta veri ya, bunları Fenerbahçe götürecek UEFA'ya, belli bir takvim içerisinde UEFA'ya bunları sunacak. O 7 milyon euroluk ceza daha da eriyecek ve Fenerbahçe daha az bir cezayla muhatap olacak. Yani ikinci, üçüncü itirazlar ya da savunmalar yapılacak. O yüzden söylüyorum, yani herkesin bu konuyla ilgili her tarafın bir görüşü var. Ama tekrar altını çiziyorum. Burada mesela abi, bu limit aşılmış mı? Evet. Aşılmış. Limit neden aşıldı? Transferlerden ötürü, harcamalardan ötürü aşıldı. Sonuç bu. Harcamalardan ötürü atandı.
1: Dün İrfan abi söyledi.
0: Arttı, özür dilerim. Hani bu aşıldı.
1: Gayrimenkullerin satışından bir gelir elde edilecekti ama o elde edilen gelir limite dahil edilmeyecekmiş mesela. Hani geçseydi de Fenerbahçe limit aşımından dolayı ceza alacakmış. İrfan abi dün öyle anlattı.
0: Valla bak, tekrar söylüyorum. Yani
1: Aziz Yıldırım'ın
0: suçu yokmuş. Şimdi bak, ben ne diyorum ki? Bak hani burada zaten hayır, Aziz Yıldırım'a bir şey diyemezsin ki. Aziz Yıldırım ne yapacak?
1: Aziz
0: Adam çıktı dedi ki satmayın
1: ya.
0: Ben buna onay vermem dedi. Aziz Yıldırım'ın etkisi vardır, ben buna onay vermem dedi.
1: Evet.
0: Vermeyeceğini de söyledi açık açık. Yani Aziz Yıldırım bugün kalkıp hayır ben o gün öyle demek istemedim demez ki. Zaten bunu söyledi. Konu bu. Yani burada yani sorumluluk konusu var ya. Yani burada Aziz Yıldırım'a bu cezanın sorumlusu Aziz Yıldırım'dır manşetini kimse atamaz. Böyle bir şey yok. Çünkü o gün çıktı dedi ki bunları yapmayın kardeşim. Bugün de zaten şey konuşulmuyor mu Fenerbahçe'de? Yapıldı. O paralar harcandı. Şimdi elde ne var? Bugün Fenerbahçe'nin ne konusu çok konuşuluyor ya. Öyle böyle birazdan geleceğiz o konuya. O noktaya gidildi. Yani Aziz Yıldırım bu çağrıyı yaptığı için Fenerbahçe bu cezayı aldı demek vicdansızlık olur. Boş muhalefet olur. Öyle sonuçta bu paralar harcanmış. Bu limitler aşılmış. Aşanlar kim? O dönemin yetkilileri kimse bunlar. Biz o paraları zamanda sokabilseydik bu sorun olmayacaktı. Dan yola çıkarak Aziz Yıldırım'a eleştiri yapılabilir. Ama o gün seçime Aziz Yıldırım girmedi. O zaman Saadettin Saran çıksaydı bir konuşma yapsaydı. Yapmayın, etmeyin. Bu bize lazım demeliydi mesela o zaman. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Yoksa burada yine söylüyorum. Yani burada Aziz Yıldırım sorumludur. Ben Aziz Yıldırım'ı sorumlu olarak görmüyorum. Açıkçası görmem de yani burada. O çağrıyı yapabilir. Kongrede Aziz Yıldırım'ın bu çağrıyı yapması çıktı dedi ki yapmayın kardeşim bunu dedi. Birileri de buna evet el kaldırdılar. Ya evet. Buradan Aziz Yıldırım'a sen o gün öyle yaptın. Fenerbahçe'nin önünü kestin. O çağrıyı yapmasaydın bu karar geçecekti. Geldi Koç da zaten ısrarla şeyi söyledi. Yani kardeşim burada Aziz Yıldırım döneminde de bu yetki şu tarihlerde şu defa şu kaç kere verildi. Aynı şeyi istiyoruz demişti. O dönemin koşulları içerisinde mesele buydu ama kalkıp da bugün bu cezanın sorumlusu Aziz Yıldırım'dır demek ağır olur yani. Mümkün değil yani. Sonuç itibariyle o harcamaları yapan kendisi değil. Ayrıca kulübün şeyleri de gayrimenkulleri de sonuç itibariyle kullanıldı. İki ay geç kullanıldı. İki ay geç kullanılması belki bu limitler meselesini etkilemiş olabilir. Ama hayatın içerisinde riskler de var. O kararları verenlerin de sorumluluğu var yani.
1: Daha bir de hani Saadettin Saran dönemi de incelenecek.
0: İncelenecek tabii. Yani
1: daha incelenmedi. Kış transfer döneminde bayağı bir harcama yapıldı. Aziz Yıldırım'ın bu dönemde yapacağı harcamalar Saadettin Saran'ın kış döneminde yaptığı harcamaları kurtarabilir mi? Gelecek sene Fenerbahçe'ye ceza gelmesini engelleyebilir mi?
0: Vallahi şimdi bununla ilgili oradaki matematik nedir çalışılıyor, ediliyor ama Saadettin Saran döneminde çok büyük harcamalar yapıldığı çok açık. Yani bu zaten kamuoyuna yansıdığı şekliyle kimse buna hayır harcamadı diyemez. Fenerbahçe tarihinin devre arasındaki en büyük harcamaları yapıldı. Ha bu arada şeyi de söyleyeyim. Yani bu harcamalar yapıldı. O günlerde de Saadettin Saran Fenerbahçe'nin en şanslı bence başkanıydı. Mali kaynaklar için bütün kaynaklar hazır geldi. Saadettin Saran'ın avucuna geldi. Saran da bunu kullandı. Bunu kullanırken de ben Fenerbahçe Kongresi'nden de divan toplantılarında genel kurulda da ben orada takip ettim. Ya da Fenerbahçe'nin kamuoyunda da siz bu kadar para harcamayın gibi bir şey yoktu. Harca. Gerekirse onu da yap. Gerekirse bunu da yap. Şunu da sat. Onu da yap. Yeter ki bu şampiyon olsun. Desteğiyle o harcamaları da yaptı. Yani Saadettin Saran yarın öbür gün böyle bir savunma da yapabilir.
1: Peki şu yabancı sınırına gelmek istiyorum. Onar Durant olarak kaldı. Evet. Serdar Çelikler de bunu değişebileceğini söyledi. Değişme ihtimali var mı sence? Değişir mi? Kulüpler istemiyor
0: mu? Abi şimdi bu yaygın bir şey zaten. Yani konuşulan bir şey. Ben de birçok defa konuştum. 3 aşağı 5 yukarı federasyonda tarafı da şunu söylüyor. Şimdi federasyon dedi ki en son bu arada Fenerbahçe'de işte transfer meselesi de burada açıkçası
1: tıkanıyor.
0: Orada yeni bir planlama yapmak durumundalar ve Fenerbahçe'nin buradaki tavrı net. Diyor ki Fenerbahçe öyle 12 artı 2 10 artı 4 falan değil, yabancıyı serbest bırakın noktasında. Bunda yakında Fenerbahçe zaten Mahmut Uslu'nun çıkışı

0: işi var. Bence Aziz Yıldırım da bu ve buna benzer açıklamalar yapacaktır. Şimdi federasyon tarafında şöyle bir durum var. Federasyon 2 gün önce bir açıklama yaptı, bu kural değişmeyecek diye. Doğru mu? Doğru. Federasyon bu açıklamayı yaptı. Şimdi federasyon diyor ki, ben bugün gelirken de tekrar sordum. Şimdi kulüpler birliğinden bu konuda, yani 18 kulübün bu kural değişsin gibi bir talebi yok. 18 kulüp, biz bu kuralın 12 artı 2, 10 artı 4 ya da işte 10, o bu artı 2 olmadan 14 yabancı gibi bir şekilde yapılmalı gibi, o oy çokluğuyla, şey oy çokluğuyla değil, oy birliğiyle kulüpler birliğinden bu karar çıkarsa eğer, tamam mı, federasyon bunu değişir. Ama burada bir oy birliği olmazsa eğer, federasyon bu kuralı değiştirmeyeceğini söylüyor. Şimdi 5 tane kulüp bu kural aynı şekilde kalsın demiş. Söyleyeyim onları. Yani 10 artı 4 kuralı var ya.
1: Evet.
0: 10 artı 4 kuralı ile ilgili son yapılan toplantıda da ve federasyona giden, federasyon tarafına yapılan bilgilendirmelerde de 10 artı 4 kuralı ile ilgili olarak Çaykur Rizespor, Eyüp Spor, Kasımpaşa, Göztepe, kaç saydık? Çaykur Rizespor, Kasımpaşa,
1: Eyüp
0: Spor, Göztepe ve Samsun Spor.
1: Beş.
0: Bu 5 kulüp, bu 5 kulüp bu kararın, bu arada bir telefon, yani çok kısa birisiyle bir telefon görüşmesi yapacağım. Belki bu şeyle alakalı olarak bir telefona bağlama durumu olur. Fenerbahçe'nin cezası ile ilgili. Birazdan sesimi bir almanı isteyeceğim. Çünkü ben aramıştım, geri döndü. Şimdi değil, dur. Şeyi söyleyeyim ondan sonra. Bu 5 kulüp, Burak, diyor ki bu karar değişmesin. 10 artı 4'te kalsın. Tekrar ediyorum. Eyüp Spor, Kasımpaşa, Çaykur Rizespor, Göztepe ve Samsun Spor. Bu 5 kulüp bu karar kalsın diyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor kararın değişmesini istiyorlar. Trabzonspor da istiyor, bak söylüyorum. Çünkü Trabzonspor'la ilgili, Trabzonspor buna muhalefet etmiyor deniyordu. Trabzonspor da kararın değişmesini istiyor.
1: Trabzon'un kadrosu birazcık uygun gibi bu konuda çünkü, ama istiyor.
0: Hayır, hayır, istiyor. Kararın değişmesini istiyor Trabzonspor'da. Yani 12 artı 2 ya da 14 oyuncu, neyse. Yani o artı 1, 2, 3, 4 vesaire, onların kaldırılmasını Fenerbahçe tamamen serbest kalsın diyor. Galatasaray 12 artı 2'yi diyor galiba. Anladığım o. Trabzonspor biraz daha farklı bir model getiriyor, ama bunlar diyorlar ki bu karar değişsin. Kulüpler Birliği'nde ortak bir mutabakat yok bu konuda. Şimdi federasyon sondur. Tekrar söylüyorum, ben yayına gelirken tekrar sordum nedir durum diye. Federasyonun bu açıklamasına rağmen Kulüpler Birliği eğer yarın bir toplantı yapıp, önümüzdeki gün, ki ben yakın zamanda bir toplantı bekliyorum bu arada, bir toplantı yapıp burada bu karar şey olmalı, yani diğer kulüpler de ikna edilirse eğer, bu kararın değişeceğini düşünüyorum. Şöyle bir durum var bu arada. Dedim ki, yani sonuç itibariyle burada oy çokluğu da var. Yani oy çokluğu kullanılır mı? O da kullanılma ihtimali olabilir. Ama federasyon başkanı burada kalacağım diyor. Federasyonda oy birliği olmazsa burada kalırız diyor. Şimdi şu olabilir mi acaba? Oy çokluğu gitti. 10 kulüp, işte kaç tane dedim ben? 5 tane kulüp değişmesini istiyor. 13 tane kulüp değişsin istiyor. Bu arada bazı Anadolu kulüpleri de şey demiş. Yani siz bunu değişirseniz de evet, yani değişmezseniz de evet. Yani burada biz size illa bu konuda muhalefet etmeyiz gibi bir tavır içerisindeler. Dolayısıyla işin geldiği nokta itibariyle Kulüpler Birliği'nden çıkacak toplam karar, oy birliği kararı bu kararı etkiler. Oy birliği eğer bu karar federasyonun önüne gitmezse, federasyon yapmayacağız diyor. Çünkü şöyle de algılanmak istemiyorlar. Yani Galatasaray istedi, Fenerbahçe istedi, Trabzon istedi ve federasyon tarafı diyor ki herkes kendine göre bu kuralı şekillendiriyor. Öyle olsun istiyor kendi çıkarlarına göre. Bu doğaldır yani. Bu arada her kulüp kendi çıkarına göre bunun böyle olmasını ister. Oy birliği olmadan biz bunu yapmayız diyorlar. Oy çokluğuna döner mi? Önümüzdeki günlerde bunu döneceğiz. Bir ya çok kısa bir 10 saniye 15 saniye sesimi alırsan ben birisini arayacağım. Eğer katılmak isterse bu cezalarla ilgili, yani bu konularıyla alakalı olarak bir görüş en azından yayınımızda izleyenlerimize paylaşırız.
1: Hem Greenwood transferini konuşacağız. Fenerbahçe'de Atletico Madrid de girdi transfere. Fenerbahçe'nin işi birazcık zor gibi görünüyor. 50 milyon euro bonservis bedeli isteniyor. Atletico Madrid bu bonservis bedelini vermeyi düşünüyor. Bunu da konuşacağız.

0: Fenerbahçe transferde neler yapacak, kimler gidecek, kimler kalacak? En-Nesyri'nin bonservisinin kırdırılma iddiası var. O iddiayı konuşacağız. Doğru mu? Feridun Nidaloğlu'nun dün söylediği bir haberdi. Fenerbahçe yönetiminde para var mı, yok mu? Bunu konuşacağız. Özellikle Serdar Çelikler bunu çok fazla dillendiriyor. Yönetimde para yok, varsa da içeri sokamıyorlar veya yönetimden kimse para vermek istemiyor. Bunu da konuşacağız. Forvet transferini konuşacağız. Ve de bu cezalarla ilgili birazdan bir bağlantımız olabilir. Yorumlarınıza birazcık bakalım. Süper chatlerinizi de okuyacağız.
1: Devam ediyoruz bu arada.
0: Devam ediyoruz o zaman.
2: Tamam. Şöyle konuştum. Şimdi konuştum, kişi söylemeyeyim. Ayıp olur. Bununla ilgili olarak tam böyle hani netlik, yani net bir bilgi üzerinden gitmek daha sağlıklı olur. Yani yanlış anlaşılabilir diye. Özellikle bu konuda daha sonra bu konuyu konuşacağız. Onu söyleyeyim.
0: Peki transfere geçelim.
2: Ama yine söyleyeyim, yani taraflar birbirini böyle bir şey yapıyor. Suçluyor yani.
0: Görüntü. Onun yüzünden oldu, onun yüzünden oldu.
2: Ama yani sonuç, yine söylüyorum. Yani bu burada ben mesela, bu kabul edilemez yani. Hani o gün işte Aziz Yıldırım o çağrıyı yapmasaydı bunlar olmayacaktı. Hayır. Koltukta kim varsa o bu işi çözmek de mesul insanlardır.
0: Peki. Transfere geçmeden önce şu şeye geçelim.
2: Geçelim. Bu yabancı iş tamamlandı değil mi? Yabancı konusunu biz tamamladık diye düşünüyorum.
0: Evet, bence tamamladık. Tamam. Ya zaten şu an hani 10+4 devam ediyor ama tamam. Değişecek mi onu göreceğiz.
2: O kurala göre de Fenerbahçe'nin mevcut transferle ilgili son durumunu aktarırız.
0: Oraya geliriz ama önce şu En-Nesyri'nin bonservisinin kırdırılma iddiasını konuşalım. Feridun Nidaloğlu.
2: Bu doğru. Yani ben bunu sordum. Ama bendeki bilgi biraz daha farklı. Şöyle, ben geçen yayında, son yayın olması lazım yine, Digifutbol'da yaptığımız yayında bu En-Nesyri'nin hatta Fenerbahçe'nin şey demiştim. Fenerbahçe 20 milyon euro ödeme yapıyor Aziz Yıldırım geldiğinden beri. Yani 9-10 Haziran'da aldılar. Ben o yayını yaptığımda galiba 29'uydu ya da 28'iydi. İşte 20 günde, yani işte her gün 1 milyon euro neredeyse ödeme yapmış bilgisi gelmişti. Ona aktarmıştım. O 20 milyon euronun içerisinde de 2 milyon 950 bin euro Sevilla'ya ödenen En-Nesyri'nin bonservisi vardı. Şimdi o transferle ilgili olarak detayı söyleyeyim. Transferle ilgili olarak meseleyi söyleyeyim. Transferle ilgili konu şu. Fenerbahçe, çünkü bak bu hiç açıklanmadı. Ben hatırlamıyorum. Yani Fenerbahçe şeyi kaça sattı abi?
0: En-Nesyri'yi
2: kaça sattı? Fenerbahçe'nin hatırlı o günlerde yaptığı tek bir bildirim vardı. En-Nesyri'nin sözleşmesi feshedilmiştir diye. Tamam mı? En-Nesyri'nin sözleşmesi feshedilmiştir diye. Şimdi biz bunları bu açıklıkta konuşuyoruz. Yarın öbür gün belki de hani bu işte En-Nesyri'nin 15 milyon euroya satılması meselesi, Fenerbahçe'nin o gün yaptığı o açıklama belki de yarın Fenerbahçe'nin başına bela olacak ama herkes işini düzgün yapacaktı o zaman. Bu kadar net. Aktarılanı söylüyorum. Orada şöyle oluyor. Fenerbahçe En-Nesyri'yi 15 milyon euroya Al-Nasr mıydı? Şeyin Kante'nin kulübü. Neyse. Al-Nasr, El Hilal. Hangisi şimdi hatırlamıyorum.
0: Elitiyat.
2: Kante'yi alırken bir takas gibi aslında gördük biz bunu ama 15, çünkü sözleşmeyi feshettik deniyordu. Evet. 15 milyon euroya satıyor Fenerbahçe şeyi. En-Nesyri'yi. Bu 15 milyon euronun 7,5 milyon eurosunu Fenerbahçe peşin olarak alıyor. Tamam. Yani o peşin alındı, Kante'ye imza parası verildi ve onlar yakında zaten detaylı olarak açıklanır. Ama sonuçta böyle 15'e satmışsın sen bu oyuncuyu. 7,5'a da sana gelmiş. Peşin olarak gelmiş. Geri kalan 7,5 var ya. 7,5. Ferdin abi şey diyor değil mi? Bir şeyin tamamı.
0: 15 milyon, 14 milyon dolar dedi herhalde ama.
2: Neyse, ben bak, ben 15 milyon euroya, bendeki bilgi, kırılma olayı doğru ama. Kırılma olayı doğru. 15 milyon euroya satıldığı bilgisi var bende. Fenerbahçe 7,5 milyon euroya bu oyuncunun şeyini alıyor. 7,5 milyon euroyu peşin olarak alıyor. Kalan 7,5 milyon euro var ya, o da kırdırılıyor ve kullanılıyor. Kırdırmak ne demektir? Vadesi gelmemiş bir alacağı götürüp bir şirkete verip, kardeşim biz sizden bunu veriyoruz, Bunu size %10'la kırdırıyoruz. İşte bu 750 bin euroyu siz alın. Bunun ödemesi bir sene sonra şu ayda, iki sene sonra şu tarihte. Onların da mutlaka kendine göre bir takvim vardır. Fenerbahçe'nin bu kalan 7,5 milyon euroyu da kırdırarak Saran yönetiminin o dönemde transferler için ya da işte neyse kulübün yönetimi için harcadığı yönünde bir bilgi var. Bu konuyla ilgili resmi açıklamayı da Fenerbahçe mutlaka yapacaktır ya da Saran tarafı yapacaktır. Bilgiler paralel gidiyor. Bendeki bilgiyle şeydeki Ferdin abideki bilgi arasında sadece böyle bir fark, bir kırdırma olayı var. Bende yarısı peşin alınıyor, yarısı kırdırılıyor. Ferdin abi ise toplam paranın toplam paranın kırdırıldığından bahsediyor. Diğer yandan şöyle bir durum da oluyor. Aslında isyanlardan bir tanesi de şu, onu da söyleyeyim Burak. Deniyor ki ya diyorlar ya arkadaş tamam yani siz bunu yaptınız. Bu işlemi de yaptınız. Ya bu işlemi yaparken en azından şunu da yapmasaydınız. Yani bu para geldi ya, Fenerbahçe bu parayı kullandı ya Burak. Evet. 6-7,5 milyon euro nakit olarak geldi ya. Geri kalan da kırdırıldı ya, yüzde kaçla kırdırıldı onunla ilgili benim bir bilgim yok. Ve deniyor ki ya madem böyleyse 2 sene önce alınmış olan En-Nesyri'nin şeyi de ödenseydi. Yani taksitleri de ödenseydi biz geldik En-Nesyri'nin 2.950 bin euroluk taksidini ödedik. Oradaki detayları kulübün kendisi açıklar. Hani bendeki kabaca bilgiler bu şekilde.
0: Peki transfere geçelim o zaman yavaş
2: yavaş. Geçelim.
0: Dün gece sıcak bir gelişme vardı. Greenwood transferine Atletico Madrid'in de girdiği konuşuluyor. Fenerbahçe'de Lookman transferi vardı. Onda da Atletico Madrid girmişti ve transferi bitirmişti. Bu transferde de girdi.
2: Tarih tekerrür mü ediyor meselesi?
0: Maalesef öyle gibi duruyor. 50 milyon isteniyor. Atletico Madrid verir büyük ihtimalle bu parayı.
2: Verir mi vermez mi bilmiyorum. Ama böyle bir durumun varlığından bahsediliyor. Ben sonrasında bunu yaz Sabuncuoğlu yazdı. Sonrasında bununla ilgili olarak şimdi Greenwood'la ilgili durumu aktaracağım ama şöyle bir değerlendirme yaptı oraya hakim olan bir arkadaşım. Dedi ki o da bir ilginç bir şey. Atletico Madrid Lookman'dan çıkmak istiyormuş. Lookman'dan çıkıp onun yerine şeyi koymak istiyormuş.
0: Greenwood'u
2: koymak istiyormuş. Lookman'dan çıkması yani Lookman'u yollama gerekçeleriyle ilgili bende bir şey yok ama Atletico Madrid'in böyle bir planı varmış. Yani Greenwood o bölgeyi daha iyi doldurabilir, daha disiplinli, daha çok işimize yarayabilir anlayışıyla Lookman'ı yollayıp Greenwood'u alıp yoluna devam etme gibi bir düşüncesi varmış Atletico Madrid'in. Şimdi bu Fenerbahçe tarafını amiyane tabirle azdırır mı? Bir taraftan bu haber bu yönüyle ister istemez Fenerbahçe yönetimi üzerindeki baskıyı da arttırır. Bu baskıyla ilgili bir şey unutma. Ne düşünüyor Fenerbahçe yönetimi diye bir sorarsın olur mu?
0: Tamam.
2: Onu da aktarmış olayım. Burada böyle bir durum var. Şimdi bu Fenerbahçe'deki hareketliliği, Greenwood konusundaki pazarlığı, Marsilya'nın da yine daha da çeken bir şey. Mutlaka orada olmayan bir şeyden bahsetmiyoruz. Ama transferde bu ve buna benzer hamleler bir tarafın elini güçlendirir, bir tarafın elini zayıflatır. Şimdi burada şöyle bir durum var. Fenerbahçe'de sorduğum zaman Greenwood'la ilgili görüntü şu zaten oyuncuyla hani zaten Hakan Safi'den itibaren oyuncuyla bir şey durumu var. Bir mutabakat durumu var. Belli ki oyuncunun zaten buraya gelmekle ilgili bir derdi yok. Evet. Konu bonservis meselesi. Şimdi son sorduğumda Marsilya'nın ısrar ettiği bir para var. Bu 50 milyon euro deniyor. Fenerbahçe eğer bunu 35'lere çekebilecek durumda olsaydı Fenerbahçe bu transferi bugüne kadar bitirirdi açıkçası. Şimdi bu limitler mesela çok konuşuluyor ama belki de arka tarafta başka bir şey de oluyor. Yani bu gizlilik konusu Fenerbahçe'de çok keskin onu söyleyeyim. Bak bu millet konuşuyor ya hakikaten öyle onu söyleyeyim. Bak ben bunun altını özellikle çizeyim ve bu konuda Fenerbahçe'de bak isim konusunda ve son atılan adımlar konusunda çok böyle net değil mi ya? Çok az bilgi veriliyor. Hele isim konusunda dışarıya sızan hiçbir şey yok. Yani bugün Aziz Yıldırım'a Greenwood sorsan ne alakası var biz ilgilenmiyoruz der. Çok istiyorlarsa parayı verip alsınlar der. Bak, dur hayır. Ama arka tarafta başka kaynaklarda bu işin konuşulduğunu isterse hani Fenerbahçe'nin bir noktaya doğru gittiğini bunu zaten daha önce de konuşmuştuk. Ama Greenwood konusunda Marsilya'nın belli ki eli güçlü. Ama şu da var. Marsilya'nın da kısa bir tarih içerisinde, süre içerisinde veren bir cezasını ötürü

0: kaynak bulmak zorunda olduğu haberleri Fenerbahçe tarafından mutlaka var. Ya yani burada bir şey var, çalışma var ama son söylenen Marsilya tarafı bu 50 milyon eurodan geri adım atmıyor. Şimdi Atletico Madrid de işin içerisine girdiği için.
1: Roma da var.
0: Roma haberleri de vardı, doğru. Şimdi burada Marsilya'nın eli güçlenmiş görünüyor. Ama gerçek tam olarak böyle mi? Atletico Madrid mutlaka orayla ilgileniyordur. İşin gideceği yer neresi olacak? Onu birlikte göreceğiz ama bu bir süre daha devam eder. Ben çok kısa süre içerisinde de burada bir netlik olur mu? Onu da bilemiyorum. Yani şimdi kalkıp da o tarafla ilgili bir hakem kesemem. Yani Atletico Madrid onu demiş Marsilya, böyle bir bilgim yok. Sadece biraz o tarafla ilgili ne oluyor diye kulüple bağlantılı bazı kaynaklara sorduğum zaman da Atletico Madrid'in niyetinin önemli bir niyet olduğu, Lookman'dan çıkıp oyuncuyu yollayıp onun yerine Greenwood'u almakla ilgili bir planları olduğundan bahsediyor. Belki ikisini tutacaklar, onu bilmiyorum. Ama Fenerbahçe bu işi bonservise aşağıya çekmek için bir süredir uğraşıyor ve zaten bunu yakın kaynaklarda doğruluyorlardı. Yani eğer bu bonservis konusu 30-35 lira gelirse Fenerbahçe bu transferi yapar. Ama anladığım kadarıyla Marsilya da bu durumda meseleyi bu şekilde değerlendiriyor. Yakın zamanda göreceğiz ama adamlar şu anda bu noktada. Bu işin uzaması bence Fenerbahçe'nin lehine.
1: Peki Atletico Madrid'in
0: yani Marsilya girmesi... her satamadığı gün biraz daha eli zayıflar Greenwood konusunda. Onu da göreceğiz.
1: Atletico Madrid'in bu transfere girmesi yönetimde baskı oluşturuyor mu? Ya da oluşturur.
0: Oluşur. Ya yani şöyle oluşur. Yani
1: Lookman'ı da kaptırdı Fenerbahçe.
0: Şöyle oluşur. Ama burada şöyle bir durum. Yani Lookman hikayesi gibi olmaz. Kendileri söylediler. Bizden teminat mektubu istediler. Biz Fenerbahçe'nin itibarı her şeyden büyüktür. Bankanın itibarından büyüktür. Murat Salar'ın sözleri vardı. Yani baskı konusu şöyle. Aziz Yıldırım çıkıp şey diyebilir. Kardeşim ne konuşuyorsunuz? Ben hiçbir zaman Greenwood demedim ki. Onu zaten Hakan Safi söyledi.
1: Ama o zaman da derler ki 25 Haziran'a kadar transferleri bitirecek.
0: Derler zaten. Hayır, bu devam eder de Greenwood üzerinde söylüyorum. Yani Aziz Yıldırım kalkıp bugüne kadar ben Greenwood alacağım demedi. Hakan Safi söyledi. Hakan Safi'nin söylemiş olması, ben anlaştım demiş olması ister istemez Fenerbahçe tarafında daha büyük heyecan yarattı. Ama bu aynı zamanda şu da oldu. Yani Aziz Yıldırım şimdi Greenwood seviyesinde bir oyuncu getirmezse diyecekler ki bak transfer konusunda Hakan Safi daha agresifti, bunu işi yapsaydı böyle olacaktı. Fenerbahçe daha büyük bir oyuncu kazanacaktı gibi birçok şey söylenir abi. Buralardan şey çıkmaz. Herhangi bir şekilde bunlar söylenir. Bunlar söylenir. Önemli olan bunları idare edebilmek. Bunları idare edebilmek. Ama şöyle bir durum var benim gördüğüm Fenerbahçe'de. Yönetimin özellikle şimdi Aziz Yıldırım tecrübeli bir isim. Geçmişten bugüne tabii yaşadığı birçok şey var. Yani kamuoyu baskısıyla Aziz Yıldırım şunu yapmaz, onu söyleyeyim sana. Kamuoyu baskı yaptı diye gidip de Greenwood konusunda tamam ya şimdi iş buraya geldi. Bu arada hani transferde cesurdur Aziz Yıldırım ama kamuoyu baskısı var diye de gidip orada ya kamuoyu da böyle istiyor hareketini çok yapmaz. Kamuoyu ona pek yön vermez de Aziz Yıldırım kritik bir anda, çok sıkışılan bir anda kamuoyuna yön verecek bir iş yapabilir, transfer yapabilir. Geçmişten örneklerle bunu söylüyorum.
1: Greenwood yerine olmazsa ki bence olma ihtimali birazcık düştü gibi geliyor.
0: Abi şöyle o, bak olur olmaz geliyor. Başka birçok isim söyleniyor. Bak yine söylüyorum.
1: Şimdi
0: biz burada hani bir bilgi olacak ki ben meseleyi aktarayım. İsim konusunda yine söylüyorum. Bak isim konusunda şöyle bir durum var. Yani isim konusunda net. Abi çıkmıyor bu yani. İsim konusu çıkmıyor. Bak çok net olarak söyleyeyim. Herhangi bir şekilde bir isim verilmiyor. Bak net olarak hiç çıkmıyor. Sen bugün Greenwood konuşursun. Yarın Fenerbahçe gider bambaşka bir isim alır. Ki biraz ters köşe olacak gibi de bir hava ve durum var. Bunları da göreceğiz.
1: O isim çıkmaması birazcık da şuna sebep oluyor. Bu yönetimde para mı yok? Çok fazla dillendiriliyor. Ya da yönetimdeki isimler para vermiyor.
0: Derler.
1: Ya da içeriye mi sokamıyorlar?
0: Derler. Bu iş şöyle çünkü. Bu çok konuşuldu. Ya Olaf ben tabii başkaları da konuşmuş olabilir de Olaf var.
1: Ya özellikle bunu Serdar Çelikler söylüyor.
0: Serdar abi söylüyor da nereden çıktı? Doğru ama bu laf. Doğru bu laf. Bu laf şeyden çıkmış olabilir. Bizim İbo abiyle yaptığımız usta programı var ya.
1: Evet.
0: Oradan çıkmış olabilir. Şöyle bu lafın belki de Serdar abi o zaman söyledi.

0: Abi söyledi ama şöyle oldu, bak ben sana söyleyeyim. Şimdi Hakan Safi Fenerbahçe başkan adayıydı ya. Ve ben ne isterse iste Fenerbahçe'm diyordu ya. Ne gerekiyorsa yapacağım diyordu. Barış Göktürk'le Zıldırım'la birleşti ya. Tamam mı? Şey çok konuşuluyordu ya. Hakan Safi her şeyi verecek. Ne
1: 150
0: istersem
1: milyon
0: iste
1: euro
0: benden
1: yapacağım.
0: Fenerbahçe. Zaten söylüyordu. Şey transfer açıklamaları da öyleydi ya. İşte en son Greenwood muydu? Greenwood'la yapılan anlaşmanın detaylarını mı aktarmışlardı ya basına, vermişlerdi ya. İşte Greenwood 5 gol atarsa
1: Evet
0: artı
1: evet.
0: Greenwood'tu galiba değil mi? Yani bütün hani
1: Bir de şey
0: yani
1: Suarez vardı o.
0: işte bütün oyuncularla ilgili hani performansa dayalı da, ki bunu zaten Hakan Safi de söylüyordu. İşte 20 gol atarsa para, 25 atarsa vereceğim, 30 atarsa başka bir şey, şampiyonluğa başka bir şey. Bunu zaten Hakan Safi söylüyordu. Yani Hakan Safi paralı bir adamdı. Söylediği şey buydu ve bence seçimi kaybetmesinin en önemli faktörlerinden bir tanesi de Hakan Safi'nin bir inandırıcılığı olmadı. Onu yapacağım, bunu yapacağım, ıslak imza gösteremedi. Diğer yandan Hakan Safi en azından son dönemde bu işleri net bir şekilde kamuoyunun önüne koyamadığı için Aziz Yıldırım'a yönelik karşı propagandasını ben kendisine kaybettirdiğini düşünüyorum. Ama bu bizde 5 tane Hakan Safi var meselesi nereden çıktı? Tamam mı? Doğru, bu söz söylendi. Bu söz söylendi. Bu arada evet, Fenerbahçe yönetiminde paralı adamlar var. Yani hepsi birbirinden zengin adamlardan bahsediyoruz. Tamam mı? Ve bugüne kadar da kulübe para veren yöneticiler var. Onları da yakında açıklarlar. Mesela Feridun Geçgel ne kadar para verdi kulübe? Ben bunu soruşturuyorum, soruyorum. Öğrendiğim zaman söylerim. Ama bu laf söylendi. Ben hatta o zaman bu konuşulurken, yani Hakan Safi'de böyle bir şey var. Yani gelip tak da 200 milyon euroyu, 300 milyon euroyu verebilecek bir propagandayla geliyor ya da eylemle geliyor noktasında. Dedim ki de böyle bir durum var diye Aziz Yıldırım'a sormadım tabii onu da. Aziz Yıldırım tarafından şöyle bir bilgi gelmişti. Bizde Hakan Safi gibi 4-5 kişi var zaten. Yani bu zenginlik konusunda zaten hani o zenginliğe sahip 4-5 kişi var söylenmişti. O zamanlar konuşulmuştu. Hatta Hakan Safi de bunu galiba şey yapmıştı. Hani neredeler? Öyle diyorlar. Bak ben bunları vaat ediyorum. Siz ne vaat ediyorsunuz gibi. Burada şu haksızlığı yapmam ama bak yine söylüyorum. Aziz Yıldırım şampiyonluk vaadi verdi. Kadronun nüvesi iyi. Önemli eklemeler yapılacağını söyledi ama hiçbir günde bir şey söylemedi. İsim söylemedi. Doğru mu? Doğru. Yani sen bugün Aziz Yıldırım'a bay öyle dedin. Greenwood işte bak bilmem böyle oluyor. Aziz Yıldırım şey diyebilir. Ona Hakan Safi söyledi. Kongre bana oyu verdi. Ben Greenwood hiçbir zaman demedim. Sen o zaman şey diyemezsin. O iş öyle olmuyor. İstediğin kadar konuş. Günün sonunda kulübün gerçekleri var. Adam ben bu kulübün başkanıysam kararı ben veriyorsam böyle yaparım der. Ben Greenwood'u almamalı noktasında bunu söylemiyorum. Greenwood'la ilgili hani az önce bu baskı meselesi var ya, kamuoyu baskısı, konuşulması meselesi. Onu anlatıyorum. Süreçleri anlatıyorum yani. Yoksa ama zaten bu arada bir problem yok ya. Herkes her şeyi söylüyor. Bugün Aziz Yıldırım, bugün ben şimdi Twitter'ı açtığım zaman şu an Twitter'da şimdi açayım mesela, bak abi hemen söyleyeyim. Herhangi bir şekilde bak. Açıyorum şimdi. Algoritmadan ötürü de beni Twitter sonuç itibariyle tanıyor. Nelere baktığımı da biliyor. Önüme de 50 tane şey getiriyor. Şeyle ilgili önüme mutlaka Aziz Yıldırım'la ilgili, Barış Göktürk'le ilgili, ne bileyim mesela şimdi bizim Rıdvan yazmış. Rıdvan Aksu. İşte 29.5.2026, yani 29 Mayıs'ta Aziz Yıldırım'ın Sözcü TV'deki sözünü alıntılamış. Aziz Yıldırım demiş ki para işi kolay. Rıdvan da tweet atmış 38 dakika önce, bekliyoruz transferleri
1: Ama çoğu
0: gibi.
1: haklı insanlar
0: Ya
1: bence.
0: tamam, ya
1: Hani
0: ben haksızlık
1: şöyle,
0: demiyorum.
1: 5 tane Hakan Safi
0: Bunlar
1: var ya,
0: gelir.
1: altının biraz doldurulması gerekiyor. Transfer yok. Bir tane Vedat Muriç gelmiş ki o transfer de zaten devre arasında. Yönetim devam etse de etmese de Saadettin Saran yönetimi, Vedat Muriç Fenerbahçe'nin forveti olacak deniliyordu. Yani vaat ettiği de iki tane forvet vardı
0: Doğru.
1: aslında. Vedat Muriç ve Giresi.
0: Doğru.
1: Giresi'yi de alamadın, şu anda
0: Doğru.
1: gelmedi.
0: Bunlar söylenir.
1: Altını doldurmak gerekiyor.
0: Bunlar söylenir. Yani bunlar yapamadığın zaman ne oldu derler. Ama 3 gün sonra bu transferler gelirse eğer bak Aziz Yıldırım haklıymış derler.
1: Yine söylediği tarihe gelmediği için
0: Ya tamam
1: eleştirilir.
0: gel, ama bu işte o kadar da kolay değil. Yani onu savunmak için söylemiyorum. Ama şöyle, bu kadar iddialı söylüyorsanız eğer, getirmediğiniz zaman eski defterler de açılır. Eski defterler de açılır. zaten şöyle bir durum da var. Yani Aziz Yıldırım güçlü bir figür. Seveni kadar sevmeyin de çok. Aziz Yıldırım'ın yaptıkları ve yapmadıkları her zaman tartışma konusudur. Ve Aziz Yıldırım'ın söylediği her şey önüne gelir. Önüne gelir dediğimiz, vay başkan sen bunu demiştin. Şimdi bunu yapmıyoruz. Zaten bunları görüyoruz. Aziz Yıldırım okumuyor mu bunları? Aziz Yıldırım'a bunlar gelmiyor mu? Geliyor. Aziz Yıldırım'sa meseleye soğukkanlı bakıyor. Onu söylüyorum. Diyorum ki Aziz Yıldırım şöyle davranıyor. Söylüyor. Doğru. Yani doğru derken şey konusunda söylüyorum. Hani doğru, ben bunu zaten kendisi biliyor. Yani kamuoyu baskısıyla hareket etmem. Hallediyoruz. Bir noktaya gelecek. 3 gün sonra olur. 4 gün sonra olur. 5 gün sonra. Onu bilemem. Ama şu anda o laflardan ötürü, söylenenlerden ötürü doğal olarak ben de buraya çıktığımda ya da herkes hani kampın ilk kampa bu oyuncular yetişecek de, yani en azından Fenerbahçe'nin temel ihtiyacı olan oyuncular yetişecek de soruları sorulur. Bunun karşılığı olarak da şu anda son dönemde özellikle kulübün mali yapısıyla ilgili işin çok zor olduğuna dair her muhabir arkadaşlar, herkesten bu bilgiler çıkıyor. O zaman Serdar Ali de çıkar der ki, ya da bu da bu ister istemez çok normaldir. Siz o gün öyle söylediniz, sıkıntı yok dediniz, hallolur dediniz. Zaten bugün kulübün mali yapısıyla ilgili böyle bir problem varsa, sizde de para varsa bunu tak diye çözersiniz. İşin detayıysa başka bir mesele. Seçim döneminde çok konuşmuştuk. Bugün diyelim ki Fenerbahçe 100 milyon euroluk bir kaynağı var. Hemen sokabilir. İşte bunu hemen soktuğun zaman o limitler içerisinde değerlendiremiyorsun. 50 tane maddesi var, süreci var. Gelelim şeye şimdi burada. Diyelim ki Fenerbahçe, bak ben yine söylüyorum. Edindiğim bilgiler çerçevesinde burada izleyicilerimizin karşına çıkıyorum. Her çıktığımdan önce de sonuçta sürekli bu işin içerisindesin. Çeşitli farklı kaynaklardan ne oluyor, ne bitiyor, neler oluyor diye bilgi alıp o bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. Şimdi Fenerbahçe'de en son şöyle bir hava vardı. Yani biz transferde zaten neredeyse ihtiyacımız olan oyuncularla ilgili operasyonel faaliyetleri yaptık. Önemli bir noktaya geldik. Bunları açıklayacağız. Ama orada şöyle bir durum var. Şimdi belki tekrar olacak ama Fenerbahçe'nin şu anda iki tane bence büyük derdi var. Evet, bir kulübün mali yapısı, ama bu mali yapısı konusunda da Aziz Yıldırım zaten bunu biliyordu. Yani Aziz Yıldırım mali yapının bozuk olduğunu bütün divanlarda, katıldığı toplantılarda söylüyordu. Fenerbahçe'nin borcunun çok daha yüksek olduğu noktasında. Ağustos ayında da ya da Temmuz'da divan toplantılarında da zaten bunu Aziz Yıldırım söyleyecektir. Bu bir. Ama bu sözler verildi ve Aziz Yıldırım bu sene çok büyük bir risk aldı. Bu riski alan Aziz Yıldırım kalkıp da, tamam mı, buraları zayıf transferle geçmez. Benim bildiğim Aziz Yıldırım buraları zayıf transferle geçmez. Yani seni şampiyonluğa götürmeyecek bir oyuncuyla Aziz Yıldırım şu dönemde, benim bildiğim Aziz Yıldırım gidip de kontrat yapmaya çalışmaz. Baba oyuncuya gider Aziz Yıldırım. Bak ne söylüyorum. Çünkü Aziz Yıldırım şunu biliyor. Ben eğer şampiyon olamazsam, kendisi de zaten söylüyor, o 20 yıllık Aziz Yıldırım imparatorluğunun ya da Ali Koç ve Saadettin Saran dönemi, tam toplam 8 yıllık dönemde sürekli yükselen Aziz Yıldırım seslerinin artık ortadan kalkacağını da biliyor. Çok büyük bir riskle geldi. Şampiyon yaparsa kral, yapamazsa sen de yapamadın başkan denilerek Aziz Yıldırım'ın bir daha Fenerbahçe başkanlığı meselesi tamamen ortadan kalkar, kapanır. Kimse de dönüp artık Aziz Yıldırım öyle oldu böyle oldu demez. Geldin ve yapamadığınla kalırsın. Yani 20 yılın üstüne bir sezonla işi kapatırsın. Geçmişi bütün hepsini de kamuoyu gözünde, taraftar gözünde silmiş olursun. Şimdi bunun farkında olan, ben çünkü hissiyatım da o, Aziz Yıldırım seni şampiyonluğa götürmeyecek oyuncularla masaya oturmaz. Tamam. Ve yakında da bunun sonuçlarını göreceğiz. Benim bildiğim Aziz Yıldırım tarzı budur, tavrı da budur. Bunu yaparsa kendi kararıdır. Hani siz böyle oyuncular söylediniz. Bugün getirdiğiniz oyuncularsa o seviyede oyuncular değilmiş. Hakan Safi'nin verdiği oyuncu sözlerine bile yaklaşılamadı diye muhalefet yükselir. Aziz Yıldırım da bunları bilen birisi. Bak eğer şöyle bakalım. Bu seçimde Aziz Yıldırım 3 yılına gelseydi daha rahat davranabilirdi Aziz Yıldırım. Biliyor ki Aziz Yıldırım sezonun sonunda seçim var. Yani Aziz Yıldırım'ın elinde değil. Fenerbahçe Kongresi'nden Aziz Yıldırım'ın elinde 3 yıllık bir plan olsaydı bambaşka bir yerden giderdi.
1: Hoca bile yabancı olurdu.
0: Zaten olma ihtimali vardı. Olma ihtimali

0: Mali vardı. Çünkü Aziz Yıldırım Yesus'la da görüştü. Birçok isimle görüştü. O isimlerden bir tane şey olduğunu da duydum ben çünkü. Göztepe'nin hocası Stoylov muydu?
1: Evet.
0: Yani birçok hocayla görüşülüyor bu arada. Ben çeşitliliği anlatmak için söylüyorum. Şimdi geldiğimiz şu an itibariyle yönetimin şöyle bir durumu var. Deniyor ki bak bu kural yabancı kuralı Fenerbahçe serbest olsun diyor. Şu andaki bu kuralla Fenerbahçe'nin şöyle bir derdi var. Bence Fenerbahçe transfer konusunda önemli bir noktaya geldi. Ben geldiğini düşünüyorum. Ama bu kurala göre mi yoksa serbest yabancı kuralına göre mi yoksa 12 artı 2'ye göre mi hareket edecek? Fenerbahçe'nin işin içerisinden çıkmaya çalıştığı durum bu. Çünkü şu var. Mesela Fenerbahçe'de diyelim ki Talisca bu sezon Fenerbahçe'de kalması gerektiği düşünülen oyunculardan bir tanesi. Tamam, Fenerbahçe'nin bir futbol yapılanması var ya.
1: Evet.
0: Hocası var, direktörü var, başkanı var. Burada başka bir isimler de var. Kağıdı kalemi önlerine aldılar, baktılar bizim takım bu ve şey burada Talisca bizim için önemli. Örnek olarak veriyorum bu arada Talisca'yı. Özellikle şey de diyebilirsin, ne bileyim, başka bir oyuncu söyle abi bana.
1: Ya Fred'in gitme ihtimali olur burada.
0: Fred dersin. Başka bir isim daha söyle abi. Yani o şey grubunda olmayan, 23 yaş sınırında olmayan. Yani
1: Asensio.
0: Mesela Asensio örneğin, tamam mı? Onunla ilgili olarak şimdi örnek olarak veriyorum abi. Bizim İrfan 25 söylemiş.
1: İrfan abi sürpriz ayrılık olabilir dedi, patladı. Ama tabii öyle bir şey yok. Yönetim satmayı düşünmüyor da.
0: Tamam. Millet ama şöyle bir durum var. Da. Şimdi 10 artı 4'e göre transfer yapman gerekirse eğer, mesela bu durumda sen elindeki 2 oyuncuyu daha yollaman lazım. Baba oyunculardan bahsediyorum. Mesela Talisca ile Fred. Bunları yollamak durumundasın. Tamam. Şimdi bir transferi açıkladın. Geldim bugün transferleri açıkladın. Bu arada şu söyleniyor, onu da söyleyeyim. Birkaç gün içerisinde ikinci golcü açıklanacak deniyor.
1: Oraya geçelim o zaman.
0: Onu söyleyeceğim ama şöyle bir durum var.
1: Sonrasında.
0: Fenerbahçe tarafında, yönetim tarafında şöyle bir durum var. Kardeşim biz bunu yapacağız ama doğru planda gitmeliyiz. Bu kural çok kritik. 10 artı 4'e göre başka bir transfer politikası. Gelecek oyuncularla ilgili değil ha. Gidecek oyuncularla ilgili ve oyuncularla ilgili yapılacak pazarlıklarla alakalı. Bu arada şunu da söyleyelim. Şimdi evet, herkes tabloyu biliyordu. Fenerbahçe'de mali tablonun zor olduğu, Fenerbahçe'nin 20 tane oyuncusu oldu ki zaten seçim döneminde de bunu başkan adayları da söylüyorlardı. Yani operasyonun kolay olmayacağını, bunda farkında olan bir şey vardı. Fenerbahçe yönetimi vardı. Ama şu da var. Sonuç itibariyle bu şampiyonluk baskısı Fenerbahçe'ye şunu getirmiş kardeşim. Al, satamadın bir yere yolla, onun parasını sen ver. Al, satamadın bir yere ver, onun parasını sen ver. Ve Fenerbahçe'nin de şu anda 21-22 tane kontratlı oyuncu var. Transfer baskısı, şampiyonluk baskısı bu yönetimlere bu hataları kardeşim yaptırmıştır. Dün aldığın büyük alayla getirdiğin oyuncuyu bugün yollamaya çalışıyorsun. Büyük paralar harcıyorsun. Burada da biraz tecrübeye inanmak ve güvenmek lazım. Ez cümle biz açıklarız. Ama açıkladık. Bu karar burada kaldı. Bu kural burada kaldı. Örneğin Talisca ile masaya oturdun. O zaman senin oyuncunun elindeki kozlar çok daha fazla. Daha fazla vererek yollamak durumundasın. Daha zor operasyon olacaktır. Biraz sessiz ve derinden götürmeye çalışıyorlar. Bunu da anlıyorum işin açıkçası.
1: Burada da birazcık taraftar baskısı oldu.
0: Olur abi. Bunu o normaldir ya. Normaldir.
1: Ön eleme maçında inşallah bir kaza yaşamaz Fenerbahçe.
0: Abi zaten yani yaşarsa, bak yaşarsa çok büyük bir darbe olur. Yani başlangıç itibariyle çok büyük bir darbe olur. Ama burada şöyle bir durum var. Yine söylüyorum yani orada biraz daha bu süreçleri sakin yürütebilecek en azından hani o bütün bu tartışmalar olur. Kamuoyuna yön verme konusunda Fenerbahçe'den ben yakın zamanda ki bu olması bence gerekir. Fenerbahçe'den ben yakın zamanda bütün bu süreçlerle ilgili transfer de dahil olmak üzere detaylı bir bilgilendirme, bir basın toplantısının yapılmasının Fenerbahçe'nin faydasını olduğunu düşünüyorum açıkçası.
1: Peki forvete geçelim. Girassi mi, Sörloth mu? İsmail Kartal'ın da Oliver Watkins'i istediği konuşuluyor.
0: Ona zaten teklif verildiği konuşuluyordu. Ama şöyle.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. Emre Tülebile uyandırma servisi başlıyor.

0: kaçarı, önce kaleye sonra direğe. Nasıl kaçar? Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex. 100 kere Alex, 1000 kere Alex. Golün ismi Alex. Emre Golosro oldu, oldu, oldu, oldu, oldu, oldu. Oldu, gol oldu, 2-1 oldu. Ceza sahası, gol pozisyonu, vuruş, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
1: Emre Tilevli uyandırma servisi başlıyor.
2: Günaydın saygıdeğer dostlar, herkese mutlu sabahlar. Yepyeni bir günün sabahında saatler tam 7'yi gösterirken sizlerle birlikteyiz. Dünya Kupası'nda İspanya Avusturya'yı 3-0 mağlup etti, turlayan taraf oldu ve son 16'ya adını yazdırdı. Gece Portekiz-Hırvatistan maçı inanılmaz bir mücadeleydi, soluk kesti. Offside gerekçesiyle sayılan sayılmayan goller, Ronaldo'nun penaltısı ve 90+2'de gelen Portekiz'in skoru 2-1'e taşıyan golü, ki Hırvatistan 1-0 öne geçmişti. Ardından 90+12'de gelen Hırvatistan'ın beraberlik golü, ama o beraberlik golü offside gerekçesiyle iptal edildi ve yaklaşık 18 dakika uzayan mücadeleyi kazanan Portekiz oldu ve adını son 16'ya yazdırdı. Şu anda ilk yarısı tamamlanan maçta İsviçre Cezayir önünde 3-0 galip, 1-0 galip durumda, özür dilerim. Ve bu 1-0'lık skor şu anda İsviçre'yi turlatıyor. Bununla ilgili sıcak gelişmeleri de an ve an sizlere aktaracağım. Ve basketbolda 12 dev adam Bosna Hersek'i yendi. 5'te 5 yaptı, yoluna devam etti. Önemli bir başarı yakaladı, yürekten kutluyoruz. Erzurumspor 6 imza birden attı, bunları konuşacağız. Ve Onana Trabzonspor'da kalıyor, sıcak gelişme. Fenerbahçe transferde hareketliliği birazcık dondurmuş durumda, özellikle cezadan sonra, ama Beşiktaş Kasım Otara'yla anlaşma imzaladı ve onlar da kamplarını sürdürüyorlar. Bu arada kamptan 7 oyuncu, daha doğrusu kampa götürülmeyen 7 oyuncuyla daha yollar ayrılınca toplamda Beşiktaş'ta 15 oyuncuyla yollar ayrılmış oldu. Wimbledon'da heyecan devam ediyor. Bunların hepsini görüşeceğiz, anlatacağım, ama önce bir reklam arası.
1: Emre Tilevli uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam

0: kurudu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
0: Bankartın jest oldu.
2: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
0: Tatil Sepeti. Bankam, bank kartıma bin.
3: Reklam bitti.
4: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
5: Efendim, açılışımızın hemen ardından sıcak gelişmeleri paylaştık. Şimdi de hattımızda Sayın İlhan Uzundurukan var. Radyomuzun icra kurulu üyesi, gazeteci, yazar, üstadımız. Sayın Uzundurukan, günaydın, hoş geldiniz efendim.
6: Günaydın, günaydın, iyi yayınlar.
5: Çok teşekkürler. Portekiz maçını seyretmemişsinizdir. Gece 2'deydi ama muazzam bir maç olmuş. Son dönemde seyredilen en güzel maçlardan biri diyebiliriz.
6: Portekiz maçını çoğunu izledim. Yani sonunda oldu zaten her şey.
5: Oo, evet, sabaha karşı değil mi? Sabaha
6: evet,
5: karşı.
6: Yani şimdi bu, seni beklerken izledim yarım saatini. Yani muhteşem bir final oldu yani. Ronaldo ve iki tane golde, karşılıklı iki golde VAR'dan döndü. Yani neredeyse Hırvatistan işte
5: direkten dönen toplar var.
6: 96-16

0: 16'da falan bitti maç yani. Ama Portekiz geldi İspanya'nın karşısına. İki favoriden biri gidiyor şimdi.
1: Enteresan bir süreç olacak.
0: Ya, aynen öyle. Geceki maçta da tabii Avusturya çok dayanamadı. Hatta hiç varlık gösteremedi. Orada da İspanya çok rahat geçti.
1: Peki nasıl bir Dünya Kupası oluyor? Onunla başlayalım dilerseniz.
0: İyi, bence şöyle oluyor. Genelde maçların sonlarında büyük bir çünkü elemeli olunca maç genelde eskiden şöyle olurdu. Bırak penaltıya gitsin olurdu. Hani işte 85'ten sonra al gülüm verdim. O oraya atardı, bu oraya atardı. Şimdi son saniyeye kadar penaltı çünkü %50 şansı olan bir durum. Yok hiç kimse bırakmak istemiyor. Mesela İngiltere öyle acayip bir performans yaptı. Son anlarda kazandı. Bugün burada Portekiz öyle kazandı. Yani geçenlerin dikkat et çoğu hani farklı bitmeyen maçlarda hep son uzatmalarda gollerle turlar attırdılar. Bence güzel maçlar oluyor. Bu Dünya Kupası'nın en güzel özelliği dünyanın o önemli yıldızlarının hala ciddi olarak sahada mücadele gösterdikleri. Baktım bugün Modric bile hala 41 yaşında feci bir performans ortaya koydu, yetmedi. Ronaldo işte Ronaldo bitti falan dediler ilk başta ama Ronaldo bugün yine penaltıdan attı golünü
1: Bu
0: ve
1: arada
0: takımda.
1: Livakovic çok iyiydi. Fenerbahçelilere müjde vereyim. Güzel kurtarışlar yaptı.
0: Ama Livakovic'i gene kiralayacak. Belki satar bu Dünya Kupası. Zaten Katar'daki Dünya Kupası sonrası gelmişti. Bu Livakovic'in Dünya Kupası performansı hep güzel.
1: Peki, Messi'yi donuna kadar aramışlar. Ne diyorsunuz?
0: Ronaldo'cudur polis.
1: Bence polisin futbolla alakası yoktu. 60 yaşında bir amcaydı.
0: Ya işte
1: tanımıyordur bile. Ben kimi arıyorum farkında değildi. Bu arada İsviçre 2-0 öne geçti.
0: İsviçre'ye bak yani Murat Yakın.
1: Evet.
0: Ne yapıyor? Ben bence iyi bir Dünya Kupası izliyoruz. Yani bir de hala çok garip yorumlar var. İşte bakalım Paraguay bir de buradan zıplarsa ondan sonra ne diyeceğim? Biz aslında turnuvadaki en zor grubu çekmişiz. Ama biz hiçbirimiz gidip ne Avustralya'yı ne Paraguay'ı incelemediğimiz için sadece Amerika'nın durumuna bakmışız ama biz aslında en zor grubu çekmişiz. Çünkü bizim takımlar yukarı doğru gidiyorlar. Bizim grup.
1: Peki, dilerseniz biraz ülkemizle ilgili değerlendirmeler yapalım. Şimdi büyük bir zıtlaşma var Türkiye Futbol Federasyonu ile kulüpler arasında. Fikriniz nedir?
0: Ben bu Amerika maçı da mağlubiyetle bitse ya da puan alamasaydık o iş olurdu ama o Amerika maçı geçen de konuştuğumuz gibi bir sürü şeyin üstünü örttüğü için burada federasyon ben bunun zaten uzun süredir Cumhurbaşkanımız tarafından istenildiğini biliyorum. Yani kulüpler sonra gidip hani bu durumu biliyorsunuz Cumhurbaşkanı'na da Galatasaray arz etti. Dolmabahçe'deki şampiyonluğu kabul ettiğinde de hem Okan Buruk hem Dursun Özbek söyledi. Bu da zaten kameralara yansıttı. Ama ben Cumhurbaşkanı'nın fikrinin hızla aşağı indirilmesi gerektiğinin, Türk oyuncuların yolunun açılması gerektiği fikrinde olduğunu tahmin ediyorum ve federasyon buradan da dönmeyecek diye düşünüyorum.
1: Peki, bu zıtlaşma federasyonu yer mi?
0: Yok yemez. Federasyonu yiyecek kadar zıtlaşacak durumları yok. Yani federasyon zaten bir yılı kaldı benim bildiğim. Zaten zam ama orada Hacı Osmanoğlu'nu seçmezler bir daha.
1: Peki şimdi dünyada pek çok takımda işte en son Jürgen Klopp, Nagelsmann hadisesi çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. Klopp gelecek, Nagelsmann gidiyor falan. Çek Cumhuriyeti hocasını gönderdi, Suudi Arabistan gönderdi, Güney Kore gönderdi, o gönderdi, bu gönderdi, herkes gönderdi. Bunlar ışığında neler söylersiniz? Sanki Montella kalacak ama bütün

0: da yenileme üzerine anlaşmalardır muhtemelen. Öyle olunca da şimdi her zaman sen de gitsen ve elersen sen de hocan değişir. Türkiye'de şampiyon yapamayınca nasıl gidiyor hoca? Onun gibi düşün. Çünkü Fenerbahçe ya da Galatasaray'da ya da Beşiktaş'ta hep şampiyonluklar olduğu için şampiyon yapamayanı yolluyorlar. Burada da sen her seferinde Dünya Kupası'na gitsen her 4 yılda o zaman sen de Dünya Kupası'nda ilk turda elendin. Bu başarısızlık dersin çünkü oraya gitmeyi bir başarı olarak nitelemezsin. Ama şu anda oraya gitmek muazzam bir başarı olarak görünüyor. Çünkü 25 yılda bir gidiyorsun, yani 100 yılda 4 kere gideceksin bu tahmin, bu şeye göre. Öyle olunca o başarıyı yakalamış hocayı da yollamak doğru olmuyor. Hani yollarken de alternatifinde şu olur, hani onu da bilirsin ya, o zaman hani bu değişsin, yerine de zaten bu hazır diyeceğim bir isim de yok.
1: Peki o zaman buradan şunu mu anlamalıyım ben sizin ifadelerinizden? Montella başarılı mı?
0: Başarılı tabii, çünkü başka bir kişi. Yani bizim bu Mustafa Denizli, Şenol Güneş, Fatih Terim dahil olmak üzere hiç kimse üst üste iki büyük turnuvaya götüremedi Türkiye'yi tarihinde. Ve şimdi bunların hepsini kaldı ki o kadar yanlış analiz yapmışız ki hepimiz. Kolay kura, buradan çıkarız, lokum bilmem ne dediğimiz takımlar takır takır Almanya'yı eledi ya. Almanya'ya eledi Paraguay'ı, bırak. Biz bu Paraguay'a %78 toplu oynadık. Bilmem kaç tane şut attık. Topumuz direkt, iki direkten döndü topumuz. Ceza alanı içinde bilmem 50 kere topla buluştuk falan. Almanya bizim yaptıklarımızın yarısını yapamadı Paraguay'a.
1: Peki.
0: Yani onun için yani analizleri hep yanlış yaptık. Aslında elenen şey değil, milli takımdan çok Türk basını ve yorumcular.
1: Peki efendim, buradan hemen basketbola birazcık atlamak istiyorum. Bosna-Hersek maçını izlediniz mi?
0: İzledim. Ya işte futbola biraz şey geldi ama maç güzel maçtı. Bosna'da iyi takım zaten. Biliyorum Bosna'dan, yani bizim de kaç tane devşirdiğimiz Bosnalı oyuncumuz var zamanında. Bosna iyi bir basketbol ülkesi ve çok zorladılar bizi. Bizim çünkü oyun kurucu pozisyonunda...
1: Son 1-2 dakikada falan aldık maçı zaten.
0: Çünkü çok başa baş gittiler, çok attılar. Biz rotasyonda hemen Alperen daha ikinci çeyrekte 3 faul aldı. Biraz iyi tuttular Alperen'i. Orada Kenan'dan beklenmeyen bir performans geldi. Tarık attı ama çok da kaçırdı. Cedi iyiydi her zamanki gibi. Tabii sonuna doğru Türkiye tecrübesini koydu. Onlar üst üste teknik fauller de aldılar. Çünkü seyircisinin önünde hocası atıldı. Sonrasında biz serbest atışlarla arayı açıp kaldık maçı. Yoksa son 1 dakika 45'te 1.45'te hatta 1.23'te tek topa indirdiler. Arka, biz aslında çok rahatladık derken oradan üçlük geldi. Sonra bir boş pozisyon buldular. Ama sonuçta Türkiye lider çıktı grubundan.
1: 5'te 5 ya.
0: Yani çok da iyi durumdayız. Yani takımda tabii artık Larkin falan yok. İşte oyun kurucu pozisyonunda sıkıntılarımız var. Ama yine de iyi bir sonuç. Ben bayağı maç gidiyor diye bir ara endişelendim. Çünkü onlar da çok iyi top çevirip boşlukları buldular ve attılar o şutları. Bazen de olur işte, onların attığı girer, sizin attığınız girmez. Çok müsait turnikeler kaçırdık. Yani hiç beklenmeyen turnikeleri kaçırdık. Ona rağmen biz kazandık. İyi de oldu.
1: Beşiktaş kamp çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş'ta 15 oyuncuyla yollar ayrıldı. Adeta kadro revizyonu yaşanıyor Önder Özen. Peki burada şunu da sormak lazım.

0: lazım. Yeni de bir imza attırdı Beşiktaş. Bu konudaki fikriniz nedir? Beşiktaş'la başlayalım. Fransız oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Kassaum Kouattata.
1: İşte gelecek yıl deriz ki işte şimdi onu da kime kiralayacak, kime satacak, dünya para verildi, niye alındı. Şimdi Sergen'in aldıklarına hepsine bay bay demeye çalışıyor. İşte 15 futbolcu yollar ayrılıyor, bir 15 daha vardır ayırmaya çalıştıkları ama ayıramıyorlar tabii. Bu kadar Beşiktaş'ın aşırı transfer yapmasını ben doğru bulmuyorum. Çünkü
0: Zaten bir tane
1: Beşiktaş
0: yapabildi de daha ama birçok
1: hay
0: adam
1: alacak ya,
0: gönderdi.
1: şimdi boşaltıyor ya, yani
0: Tabii.
1: o anlamda Beşiktaş'ın biraz daha yerli yapıp biraz daha kendi altyapısından oyuncularla oynaması gerektiğini düşünüyorum. Bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray arasında korkunç bir mücadele olacak. Aziz Yıldırım'ın son şansı bu, ve bu sözü vererek geldi. Son anda böyle 35-40 milyon euro verip bir de golcü alacaktır. Onun için o şeyde Trabzon'la Beşiktaş'ın çok şansının olacağını düşünmüyorum. Onun için birazcık böyle hani bu sezonu, hazırlık sezonu geçirmelerini daha doğru olacağını düşünüyorum ama tabii herkes işte onlar kavga ederken biz aradan sıyrılır mıyız diye düşünüyor ama Beşiktaş'ın çok eksiği var yani. Yeni bir kadro da yapsa, hocası falan yeni, zor yani, bu ligde işleri zor.
0: Peki Trabzonspor sessiz ve derinden gidiyor. Neler söylersiniz?
1: Yani zaten kalecisi, golcüsü hazır olduğu için o yedekler topluyor. Yani stopere işte Samet'i alıyor falan, böyle bakınca gençleri toplayarak hani bir
0: Melih
1: şekilde
0: Kabasakal'ı aldı Antep'ten. Metehan aldı
1: yani
0: sol kanat gençlerden.
1: işte şey yapıyor yani,
0: Daniel
1: yedeklerini
0: Karadeniz.
1: topa yedeklerini güçlendirmeye çalışıyor. Çünkü geçen yıl hep konuştular yani, Trabzon bunu götüremez. Niye götüremez? İşte aşağı yukarı 11-12 tane iyi oyuncusu var. Geri kalan yedekleri kötü diye. Orada çok yaşlı oyuncuları vardı. Wakame gibi, Visca gibi falan.
0: Onları gönderdi
1: Onlar da
0: Olay Banya.
1: gönderdi. Onları yollayınca bir iki de böyle siyahi oyuncuları vardı. Niye alındı, ne yapıldı, ne zaman alındı belli olmayan. Onları da yolladılar. Epey bir temizlik yaptılar. Yani mesela Beşiktaş'a göre Trabzon da bir adım önde. Öyle olunca yani Beşiktaş'ın burada acayip bir kadro yapıp mücadelenin içinde tekrar dördüncü durumda kalmasını anlatamazlar. Onun yerine işte biz böyle yapılanıyoruz falan deseler, gençlerle bir kadro kursalar ve burada dördüncü olsalar, kupayı kovalasalar daha akıllıca olur diye düşünüyorum. Çünkü Nuri Şahin Başakşehir'de ikinci sezon olacağı için orada da bir Başakşehir'in de tehdidi var. Onun için Beşiktaş yani beşinciliğe bile düşebilecek durumda. Yani Beşiktaş'ın hiç bir mücadele yapmadan 3 ya da 4 ya da en kötü 5 olabilir. Yani sen yönetsen, ben yönetsem Beşiktaş'ı beşincilikten aşağıya indirmek mümkün değil. O zaman yani bir sıra atlamak için bu kadar maliyeti katlanıyor Beşiktaş.
0: Peki Galatasaray'da Lemina'nın paylaşımını nasıl yorumluyorsunuz? Lemina bir paylaşım yaptı Galatasaray'da. Bilmiyorum takip etme şansınız oldu
1: Yok,
0: mu?
1: etmedim ama Lemina'yı yedekte tutuyor. Yani hani başka birini alamazsa Lemina'yı yollu zoraki işte zaten biliyorsun, gelirken Okan Buruk istememişti ama Lemina acayip bir performans yaptı. Mecburen oynattı ama Lemina'yı bekletiyor benim bildiğim, Ali Naci'den aldığım haberlere göre. Yani başkasını bulamazsa Lemina ile anlaşır, Lemina da tabii buna geriliyordur çocuk.
0: Evet, herkes çok şaşıracak diye bir paylaşım yapmış.
1: Yani.
0: Peki Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım Şimdi Aydın Cingöz'ü dinledim sabah geldiğimde buraya 5.30-6 gibi. Aydın çok enteresan bir şey söylüyor. Diyor ki, daha doğrusu tartışıyorlardı. Çok da güzel bir program, mutlaka seyredin. Sözlerini tutamıyor mu Aziz Yıldırım? Bu 7 milyon euro elini kolunu bağladı mı? Bu birinci sorum. İkinci sorum da, toplam hani açıklandı ya finansal fair play kriterlerine göre bir harcama limiti. O harcama limitinden 7 milyon euro düşecek mi? Siz hukukçusunuz, daha iyi bilirsiniz.
1: 7 milyon euroyu mecburen düşürmek zorunda kalır. Çünkü ödemesi gerekir. Öderse açılır tabii 7 milyon daha yukarıya doğru.
0: Bu önemli bir rakam yani. Bir transfer
1: ama daha. Hani yani önemli de bir tane orta ayar futbolcu alamıyorsun 7 milyon euroya. Onu düşün. Yani aldığın her oyuncunun 3 yıllık maliyeti en düşük 40 milyon euro. Bence Fenerbahçe bu cezaya itiraz edecektir.
0: Karşılık bulur mu?
1: Biraz indirilebilir yani. Bunlar şimdi biliyorsun UEFA, FIFA artık böyle pazarlık için tüccar oldular ya, onun için hani şöyle verelim, peşin ödeyelim, buraya indirin ya da işte taksi yıllara bölün, çünkü o cezalar yılların cezalar, birikmiş cezası. Yani bir formül bulunur iyi bir avukatla, sonra kasa götürürler, bu arada o parayı ödemez Fenerbahçe şimdilik. UEFA'dan da böyle bir büyük gelir olmadığı için hani ona da tedbir konulur falan gibi bir dert de olmaz. Ama Fenerbahçe başka anlaşmalarla yine bu fair play'i bir şekilde ya da harcama limitlerini bir şekilde aşacaktır. Bir formül bulunacaktır.
0: Peki burada
1: ama önemli olan oyuncu bulamıyor şu anda Fenerbahçe.
0: Ha, yok mu oyuncu?
1: Bulamıyor işte şu ana kadar. Vedat Muriç'i aldı, o da sakatlandı. Talihsizlik bir var Fenerbahçe'nin üzerinde. Fenerbahçe bir kere çok sayıda oyuncuyu satmak zorunda. Onları hala satamadı. O dert. Yani anladığım kadarıyla bu şampiyonluk ya da bu kongre hazırlığı çok geç başlamış Fenerbahçe'de. Aykut Kocaman'la 1,5 ay çalışınca Aykut Kocaman'ın yollamak istediği bir liste vardı. Şimdi tekrar dönüp İsmail Kartal dur ben bunlara bir bakayım dediğinde işte zaman geçiyor.
0: Peki bu harcama limitleri çok büyük bir makası da beraberinde getirmedi. Mesela Galatasaray'ın 9 milyar TL iken Alanya Spor'un 571 milyon lira sadece. Yani arada 10 kat var.
1: Tamam da Galatasaray'ın bir 40 milyon euroyu koyunca zaten 2-2,5 milyar lira garanti geliri var Şampiyonlar Ligi'nde.
0: Bu anlamda söylemiyorum, makasın açılması anlamında.
1: Makas normaldir yani. Premier Lig'de de işte yayın gelirleri bu kadar yüksek olmasına rağmen 2 milyar poundluk takım da var. 500 milyar milyonluk takım da var. Ama Alanya Spor bu 500 milyon 600 milyon lirayla ligde kalmayı ve hatta bir sürü takımı da yenmeyi başarıyor. Demek ki limitle de ilgisi yok işin. İşin ilgisi bu işi iyi yönetmekle ilgili. Göztepe'nin de acayip değil. En azlardan biri Göztepe'nin de. Göztepe'de ligi domine eden takımlardan biri.
0: Evet, Göztepe'nin de harcama limitleri 678 milyon TL. En az olan 3
1: takımdan biri. En düşüklerden biri o da. Demek ki limitle ilgisi yok işin. Aldığın kadar satabilirsen arada da 15 milyon euroluk da sana bir alan açmış duruyor. Durumda işte diyelim ki 30 milyon euroluk sat, 45 milyonluk transfer yap diyor. 45-50 milyon da euro da Anadolu, bir Anadolu takımı için uygun şey. Ben kulüp başkanlarıyla konuşuyorum bu dönemde. Aşağıdaki kulüp başkanlarının hedefleri 10-12 milyon euroya kadro kurmak.
0: Efendim çok teşekkürler. Var mı eklemek istediğiniz?
1: Herkese iyi hafta sonları. Dikkat etsinler, çok sıcak olacak ama yağmur geliyor galiba 2 gün. Onda denize gidecekler, planlarını ona göre yapsınlar. İstanbul'da, Marmara, Trakya'da falan yağmur görünüyor.
0: Valla kalanlar düşünsün, ben anneme gidiyorum bu akşam.
1: Hadi bakalım. Tekrar annene de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum efendim, kolay gelsin. Bir reklam arası.

0: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
1: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Reklam bitti.
4: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
5: Efendim şimdi doktor öğretim üyesi adayı sevgili psikoloğumuz İstanbul İzmir'den Ekonomi Üniversitesi'nden Sayın Emine Erdoğan'la birlikteyiz. Sayın Erdoğan günaydın efendim, hoş geldiniz.
6: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
5: Çok teşekkür ediyorum efendim. Efendim birazcık toplumu konuşmak istiyorum. Çünkü şöyle bir görüntüyle karşılaştım. Beykent Üniversitesi'nin mezuniyet törenini sundum ben. Yaklaşık 3 gündür salıdan beri mezuniyet törenlerini sunuyorum. Salı, çarşamba ve perşembe yaklaşık 4000 öğrenciyi mezun ettiler. Ve oraya gelen veliler, oraya gelen ebeveynler bu Z kuşağına, yani mezun olan Z kuşağına muazzam bir teveccüh gösteriyor. Biz çocuk geliştirme ya da çocuk yetiştirme adetlerini, geleneklerini tamamen farklı bir boyuta mı taşıdık? Sonra da o çocukları eleştirmeye başladık. Bu konudaki fikriniz nedir?
6: Tabii ki de bazı değişimler var. Şöyle tabi bundan bir çok gitmeye gerek yok, 20 yıl kadar önce bile yine mezuniyet töreninde çok özveri gösteren ebeveynleri görebiliyorduk. İşte ellerinde çiçeklerle çocuklarına bir tık daha buna değer vermek değil de yani özenmek diyelim, hani özveride bulunmak diyelim. Bunu yapan velileri görüyorduk ama son zamanlarda bu daha da değişmeye başladı. Çünkü artık şu anda mezun olan neslin annesi babası genç kuşaktan aslında. Ve belki de kendilerine yapılmadığı şeyleri çocuklarına yapmaktan daha fazla keyif alıyorlar. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Bir de açıkçası sosyal medyanın etkisiyle de bu iş birazcık şova dönüşmeye başladı, bir yarışa dönüşmeye başladı. Çok abartılı şeyler görüyorum. Mesela lise mezuniyetinde bile işte kız oğlu yürürken konfeti patlatanları vesaire görüyorum. Yani bunlar da birazcık çocuğun psikolojisini ileride kötü etkileyecek şeyler mi? Evet, kesinlikle. Çünkü gerçek hayata giriş yaptığında, iş hayatına bu tip şeylerle karşılaşmayacaklar.
5: Cılkını çıkarttık mı biraz saygıdeğer hocam? Yani mesela ben şey seyrettim bir tane. Çocuk mezun oluyor diye aynı düğünlerde olduğu gibi işte dayısından bir küçük altın, böyle bir yer tutmuşlar, bir de oradan böyle bağırarak anlatıyorlar. Amcasından bir işte bilezik falan böyle. Ne oluyoruz dedim ya. Yani nereye gidiyoruz? Yani bu sefaletimizin yansıması mı? Yoksa bu biz daha futuristik, yani daha geleceğe yönelik bakış açımız var. Bunu Oxfordlular, Cambridge'ler yapmaz ama biz yaparız yaklaşım mı?
6: Ya keşke öyle olsa ama maalesef değil. İşin çok daha, yani bunların hepsi bana şey gibi geliyor, şaklabanlık gibi geliyor diyeceğim yani. Bu bir düğün değil, çocuk mezun oluyor alt tarafı bütün öğrencilerle beraber. Hani bir bakıyorsun, acaba şey mi, okul birincisi mi, bir başarı ödülü mü kazandı, bir burs mu kazandı? O da yok. Sadece mezun oluyor Türkiye'deki geri kalan milyonlarca öğrenci gibi. Yani bunun birazcık da histeri olduğunu düşünüyorum ben artık. Yani ne yapacağını şaşırma durumu.
5: Evet, bu arada abartmamak lazım. Yani sadece salı, çarşamba, perşembe

0: Beykent'te 4000 öğrencinin mezuniyetine tanıklık ettim. Hepsini tek tek okuduk, paylaştık. Allah yar ve yardımcıları olsun, ayaklarına evet. taş değmesin. 2026 bizim ruh sağlığımızı bozdu mu hocam? Kaygı ama ve dikkat eksikliği arttı mı? Son dönemde bunu çok duyuyorum çünkü. Aa ben onu unutmuşum. Aa şöyle olmuş. Bu bizim yani yapay zeka durumu, sürekli cep telefonuna gelen bildirimler. Ya algılarımız çok mu gelişti? Çünkü ikili diyaloglara falan artık hiç tanıklık etmiyorum. Herkes elindeki cep telefonuna gömülmüş durumda.
1: Cep telefonu, bilgisayar ekranı vesaire gibi şeyler yapay. Yani kul yapımı uyarıcılar aslında ve doğada asla bulunmayan bir uyarıcı. Şimdi biz insanoğlu olarak doğadaki uyarıcılarla evrimleşmiş bir canlı grubuyuz. Nedir? İşte tehditlere karşı havada uçan kuşu görürüz, bize doğru koşan bir atı görürüz, ayıyı görürüz. Milyonlarca yıl önce böyleydi. Şimdi hiç doğada bulunmayan bir uyaranla biz karşı karşıya kaldığımız zaman çok parlak canlı renkler, ne denir ona, hareket mekanizması çok gelişmiş bir ekran. Çünkü bir şey izliyoruz yani oradan. Yani en basitinden şöyle anlatayım. Doğada mavi renk canlılar arasında en az yaygın bulunan renktir ve insanoğlu mavi rengi gördüğünde bir canlının üstünde zehirli mi acaba? Çünkü çok parlak ve dikkat çekici bir renk.
0: Aa, benim i̇şte zehir... en sevdiğim renktir mavi. Ha.
1: Evet, canlılarda hiç bulunmaz. İnsanlarda sadece mavi göz bulunur. Onun dışında işte mavi tüy, mavi organ vesaire çok en nadir bulunan renktir. Onun dışında
0: Avatar mesela bizi dikkate cezbetti. Avatar'da her şey mavi ya.
1: Tabii çok, bu zaten psikolojik altyapısı incelenerek yapılmış bir film olduğu için bizi tabii çok cezbetti. Ama şeyden bahsetmiyorum şimdi, dinleyicilerimiz deniz mavi, gök mavi diyebilir. Ben canlılardan bahsediyorum, onu tekrardan.
0: Yaşayan organizmalar yani.
1: Evet, altını çizeyim.
0: Vay James Cameron'a bak ya, uyanık James. Neyse, herkesin özür dilerim.
1: Şimdi ekrana bir bakıyoruz, bütün renkler canlı, her şey hareketli vesaire. Bu bizi büyülüyor. Biz resmen hapsoluyoruz o ekranın içine. Ve hızlı dopamin, hızlı serotonin kaynağı aynı zamanda kendisi. Ama bir yanda da tabii ki bunun etkileri ne oluyor? 15 dakika çok zevk aldıktan sonra 5 dakika içerisinde bütün fonksiyonlarımızı, aslında beyin fonksiyonlarımız evet bozuldu, bizim organik kimyamız şu anda gerçekten tehdit altında. O yüzden sohbetler dönmüyor, ikili ilişkiler bozuluyor. Çünkü insanların sosyal zekası ciddi anlamda geriledi bence.
0: O yüzden köpekler zannediyorum daha mutlular. Çünkü onlar sadece mavi ve sarıyı görüyorlar biliyorsunuz. Yeşili, kırmızıyı, farklı ara renklerini görmüyorlarmış hocam. Geçen okumuştum. Hatta YouTube'da eğer köpeğiniz varsa Cartoon'un yapmış olduğu çizgi filmler var böyle. Mavi ve sarı üzerine. Ben de oturup benim latte ile seyrediyoruz beraber. Çok ilgimi çekiyor. Çok güzel çizgi filmler.
1: Kesinlikle. O yüzden köpeklerin belki mutluluk hormonları daha yüksek olabilir. Kesin insanlardan yüksektir de.
0: Spor depresyon ve kaygı tedavisinde etkili midir? Kullanılır mı?
1: Tabii ki kullanılır ama bunun da seviyeleri var. En efektif tedavi yöntemlerinden biri olsa da şimdi çok ileri seviyede depresyonu olan bir insanı önce günlük işlerini yapmaya teşvik etmek ve tedavisini o yönde uygulamak gerekir. Spor ikinci sırada gelir. Spor genelde tabii ki depresyon sebebi neden olur organik olarak.
0: Peki depresyonda olduğumuzu mesela anlar mıyız biz kendimiz? Yoksa birinin, yani sizlerin teşhis mi koyması gerekiyor? Yoksa o mesela siz bir bakışta bu adam depresyonda der misiniz? Bu sinyalleri verir mi insanoğlu?
1: Verir ama vermeye de bilir. Çünkü depresyon çok farklı boyutlarda karşımıza çıkan bir aslında duygu durum bozukluğu. Ama tedavisi de en nispeten diğer mesela kişilik bozukluklarına göre kolay olan tedavi bozukluğu da diyebiliriz. Çok ilerlemediği müddetçe. Depresyonu ben kanserle çok benzetirim aslında. Ne kadar erken tesis konulursa o kadar erken içinden çıkılabilecek bir durum çünkü. İlerleyen, yani çok ilerlemiş majör depresyonlar vesaire insan hayatında kalıcı olabiliyor. Yani kalıcı olabiliyor derken ölene kadar onunla gidiyor gibi değil de kötü sonuçlara, kişinin kendine zarar vermesine vesaire sebep oluyor. O noktadan döndürmek biraz daha zor ama tabii ki de her şeyin çözümü var diyebiliriz. Bugüne kadar ruh sağlığı bozukluğundan ötürü kendi kendine ölen yok mesela.
0: Peki mesela
1: öyle de düşünebiliriz.
0: Sosyal medyada bu kadar mutluyken böyle elimizi çenemizin altına koyup garip garip fotoğraflar verirken gerçek hayattaysa bambaşka bir mutsuzluk yansıması ortaya koyuyoruz. Bu bir depresyon mudur mesela?
1: Bu bir depresyon değil. Açıkçası bunun ne olduğu tam olarak anlaşılamadı henüz. Çünkü sosyal medya hayatımızda, yani sosyal medyanın hayatımızda çok uzun süredir var. 2000'lerde MySpace'lerden beri var ama bu etkileri, bahsettiğimiz etkileri son 10 yıl içerisinde, belki 12-13 yıl içerisinde gözlemlendiği için şimdi 10-12 yıl bir yeni bir teşhis yaratıp kitaba sokmak için çok erken henüz. Üstünden en az bir 20-25 yıl arası çeşitli coğrafyalarda çalışmalar yapılması gerekiyor. Bu sosyal medyanın etkileri diyoruz biz şu anda. Herhangi bir ne denir ona, hastalık tanımı yok. Sosyal medya bağımlılığı diye bir şey var ama bağımlılık da bu konuyla alakalı değil çok fazla. Herhalde zannediyorum bir 5 yıl içerisinde bunu da bayağı teşhisli vesaire bir hastalık olarak kitaplarda görmeye başlarız.
0: Hocam biz bu arada hocam Doktor Emine Erdoğan'la birlikteyiz. Hocam biz doktora gidiyoruz ya, ya da psikiyatriste, evet, ya da psikoloğa gidiyoruz. Diyor ki mutlu ol diyor, mutlu. Hayat, mutluluk güzel diyor. Mutluluk hedefi koyuyor. Bu çok ağır bir hedef değil mi hocam? Yani mutluluk hedefi kıymetli bir hedef, tamam, ama ağır bir hedef. Yani mesela 56 yaşına gelmiş, işte benim gibi, mesela benden örnek vereyim. Haftanın atıyorum 6 günü 5 günü çalışan ve sabah saat atıyorum işte 5'ten akşam saat 10'a kadar büyük gayret sarf eden ve ailesinin geçimini sağlamaya gayret eden, iş dünyası dışında hiçbir hayat felsefesi olmayan bir adama gelip mutlu ol diyorsun mesela. Ya da işte apartman görevlisi Hamdi Efendi ayda 28 bin lira maaş alıyor ve gayret ediyor. Ya da işte bir öğretmen karı koca işte 75-80 bin lira maaş alıyorlar. İstanbul gibi devasa bir metropolde bir tanesinin maaşı rahat giderlere adeta plase ediliyor. Kalan parayla da yaşamaya gayret ediyorlar ve sonra onlara diyorsun ki öğrencileri iyi yetiştir ve mutlu ol hocam diyorsun. Çok, evet, ağır hedefler koymuyor musunuz?
1: Mutlu ol hedefi koymak tabii ki de çok ağır bir hedef ama zannediyorum hiçbir etik davranan meslektaşım da danışanlarına mutlu ol hedefi koymuyordur. Çünkü mutlu olmak çok kişisel bir deneyim. Çok, yani mutluluk duygusu psikoloji literatüründe en çok çalışılmaya çalışılan ama bütün çalışmaların finalde çöp kutusunda kendini bulduğu bir nasıl diyeyim? Hedef. Duygu aslında. Çünkü kesinlikle açıklanamıyor. Beyinde nereyi aktive ettiğine kadar çok fazla tartışmaları var. O kadar karmaşık bir duygu ki çünkü mutluluk duygusu. Çünkü kişiye özel. Kimin neyin nasıl ne şekilde mutlu ettiğini biz kestiremediğimiz gibi yani gerçekten mutlu mu onu da bilemeyiz. O yüzden mutlu ol hedefi küçük bir azınlıkta, zaten hali hazırda mutlu olan azınlıkta diyeyim, hani elinde bolca imkanı olan ve uygulayabilmeye hazır durumdaki insanlar için belki de koyulabilecek bir hedef. Ya da mutlu olmayı önceden çok iyi başarabilip bunu sonraları unutabilen insanlar için belki de konulabilecek bir hedef. Ama zaten şu anda temel ihtiyaçlar, şimdi bu Maslow'un piramidini düşündüğümüz zaman en altta temel ihtiyaçlar, üstte güvenlik, daha sonrasında Sevgi en üstte de kendini gerçekleştirebilme, parantez içinde aslında orada mutluluğu da sayabiliriz. Yani piramidin en altındakini de adam karşılayamazken sen nasıl en üstün, hadi en üstüne çık bir an önce diyebiliyorsun ki? Bu kesinlikle etik bir durum değil ve mutlu ol şeklinde bir hedef koymak asla gerçekçi ve ulaşılabilir bir hedef de değil.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar
0: hocam,
1: diliyorum herkese de.
0: Hocam bu arada İzmir Ekonomi Üniversitesi Urla yolu üzerinde Yelki'ye giderken sol tarafa devasa bir kampüs yapıyor. Büyüyorsunuz giderek.
1: Evet, aynen öyle. İnşallah her şey güzel olur. Çok büyük bir kampüs. Eski kampüsü de Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Tıp Fakültesi olarak kullanılacağı şu anlık rivayet ediliyor ama her an her şey değişebilir.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum saygıdeğer hocam.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.
0: Efendim, psikologumuz Sayın Emine Erdoğan'la birlikte olduk. Detayları aktardı bizlere. Selamun aleyküm uyandırma servisi demiş. Aleyküm selam. Saygılar göndermiş. Ergin Ataman'a tebrikler demiş. Derfin Yunus Tane. Ben Hüseyin Mecit. Olduk gelmişsin. Hayırlı yayınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Size de her şeyin hayırlısı diyorum ben de toplu olarak. Günaydın Emre abi. Yalçın ben. Muriç ortalama 4-5 hafta yok. Diğer yabancılar gitmek istemiyor. Burada para tatlı. Taraftar isyanda. Aziz Yıldırım istifa diye kombineler duruyor. Her şey çok güzel olacak. Çok eğleneceğiz demiş. Vallahi kombinelerin durduğu yok. Fenerbahçe muazzam bir kombine satışı gerçekleştirmiş. Yani kombine kalmamış. Öyle bir değerlendirme var. Hakan Kol'dan gelmiş. Ne gönderdiğinizi anlamadım ama. Günaydın Emre Bey. Hayırlı yayınlar diliyorum. Bence İsmail Kartal'ın açıklamaları geleceğe yönelik bir yatırım niteliğinde. Neden böyle düşünüyorum derseniz, olası bir başarısızlık durumunda ben zaten söylemiştim diyebilmek için zemin arıyor demiş. Bir de fotoğraf göndermiş bir hanımefendi. O kanlar içinde yerde. Ne oldu hanımefendiye? Onu da yazarsa sevinirim Hakan Kol. Günaydın Emre Bey. İlhan Bey'i dinleyerek hafta sonuna daha zihnimiz bilgi... Ya yapma hocam. İlhan abi de mümkün olan... Nedir bu mesela saygıdeğer dostum, sizin Levent Bey, İlhan abi takıntısı? Yani İlhan abiye karşı enteresan bir takıntınız var ama bence çok doğru ve çok dinamik. Bazen farklı da düşünüyorum kendisinden ama bilgiler veriyor. Yani bu takıntıdan bir kurtarmak lazım kendimize. Eğer katılmıyorsanız fikrine, ben farklı düşünüyorum diyebilirsiniz. Ben birçok konuğumun fikrine zaman zaman katılmıyorum. Hatta radyoda tanıklık ediyorsunuzdur. Diyorum ki hayır, aynı fikirde değilim ve bir tartışma, yani daha doğrusu karşılıklı münazaraya dönüyor iş. Kesinlikle Emre abi, şu an LGS anneleri var. Yeni tabirler çıkmaya başladı. İlkokul, ortaokul mezuniyetlerinde öğretmenler ağlıyor. Öğrenciler kendilerine bağladıkları kurdeleleri veriyorlar. Sonra kesip ağlıyorlar falan. Hakikaten ya, çok enteresan ya. Yani şu gözler neler görüyor abi. Bir reklam görsün o zaman kulaklarda.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklam bitti.
3: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
4: Efendim, beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor saygıdeğer dinleyenler ve hattımızda da süper bir isim var. Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Sayın Hasan Güngör hocam bizlerle birlikte kalp sağlığınızla ilgili sorularınızı yanıtlayacak ama biraz da futbol sohbeti. Hocam günaydın.
5: Günaydın. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum.
4: Nasılsınız canım hocam?
5: İyiyim hocam, sizler nasılsınız?
4: Şükürler olsun hocam. Yani bugünlerimizi aramayalım.
5: Dinlenmek istiyorum. 9 gün kısa bir tatil olacak ama biraz kendimize gelelim hocam, şarj olalım.
4: Evet, bu 9 gün çok uzun bir tatil değil gerçekten sizin için.
5: Ya bizler için biraz uzun, biz çok alışkın değiliz böyle çok uzun ayrılmaya. Ben yıllardan beri böyle 20 gün falan hiç izin yaptığımı hatırlamıyorum üst üste, çünkü çok zor oluyor. Bölerek yapıyoruz, daha iyi oluyor bizim için.
4: Peki hocam, dün Uğur Meleke Hürriyet gazetesinde bir yazı yazdı ve ben Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na adayım dedi. Süper Lig'deki takım sayısını 16'ya düşürelim dedi. Yabancı sınırını kaldırıp puanlı vize sistemi getirelim dedi. Kura ile fikstür çekimi yapalım dedi. Yayın havuzu gelirlerini tribün doluluk oranına göre planlayalım dedi. Kulüplere sezon içerisinde en fazla 2 teknik direktör değişikliği dedi. Yöneticilere caydırıcı disiplin cezaları, liyakatli hakem kadrosu, A milli takım primleri kaldırılsın. Orada bence en önemli noktada delege sistemi. Benim yıllardır anlattığım bu baştaki 5 madde. Ben de yıllardır radyoda bunları söylüyorum. Özellikle delege sistemi, en az 5000 delege olmalı. Neler söylersiniz siz?
6: Vallahi hocam, anlattığı şeylerin, yani yapmak istedikleri şeylerin hepsine ben imzamı atarım şey olarak. Ama bizim ülkemizde bunu yapabilmek çok kolay değil. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunda muhtemelen karşısına daha böyle bizim işte eskiden futbol oynamış ya da belli kişilerden birisi çıkacaktır. O yüzden onu yapabilme şansı biraz zor görünüyor ama keşke böyle bir şey yapabilseler. İnanılmaz da bir şey olur, yani devrim niteliğinde bir olay olur. Çünkü mesela teknik direktör değişimi çok acı bir şey yani. Bütün fatura teknik direktöre kesiliyor ve sürekli teknik direktör değişiyor. Ondan sonra yayın gelirleri, mesela tribündeki taraftar sayısına göre yayın gelirlerinin belirlenmesi lazım. Özellikle bu şeyi biraz daha destekleyecektir. İşte şehir takımları var ya hocam, mesela Denizli Spor gibi, Eskişehir Spor gibi, Bursa Spor gibi. O takımların biraz daha yolunu açacaktır diye düşünüyorum ben. Umarım olur bizim ülkemizde. Özellikle liyakatlı hakem sistemi çok önemli. Düzeltilmesi gereken çok şey var Emre hocam. Siz daha tecrübelisiniz, daha hakimsiniz. Ama hani çok çok çok güzel olur.
4: Peki, Mertcan köprüyü geçiyormuş. Eşinde de midesinde ağrı varmış. Moral için bir enerji gönderin demiş. Biz de kocaman bir enerji gönderelim.
6: Çok çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Acil şifalar diliyorum.
4: Saygıdeğer hocama kardiyoloji ile ilgili sorularınızı yöneltebilirsiniz ama ben hocama bir de Beşiktaş'ı sorayım. Hocam, Beşiktaş kampta ilk hazırlık maçını kazandı. Bir de 15 oyuncu gönderdi. Yani ben korkuyorum yakında şey falan gönderdi. Ya Serdar Adalı'yı da gönderdik biz falan. O noktaya gelmiş
6: vallahi,
4: durumda.
6: Valla bilmiyorum biz ne yapıyoruz, ne ediyoruz. Yani Temmuz'un 3'ü oldu, hiçbir şey yok. Bizim ilk maçımız yanlış bilmiyorsam 24 Temmuz'da. 21 gün var ve içeride futbolcu, kaleci yok. Ya yani kimse yok şu an. Yani kamp kadrosunu görmüşsünüzdür. Yani bizim altyapı işte akademiden şeyden U19 galiba, yanlış bilmiyorsam oradan futbolcular var. Birçok futbolcuyla yollarını ayırdılar. ne yapmayı planlıyorlar, çok ketum gidiyorlar, bir haber de alınmıyor. Yani bir Trossard'ın adı geçiyor sadece, işte yeni bir sol bek aldık. Onun dışında hiçbir şey yok. Ben hangi kaleciyle çıkacaklar çok merak ediyorum. Emre Hocam sizin bir fikriniz var mı? Yani muhtemelen Ersin de Hull City'ye gidecekmiş, öyle duydum ben. Bilmiyorum ne yap, neyi deniyorlar. Bir anda böyle bir 10 tane futbolcu mu gelecek? Gelir mi? Hiçbir fikrimiz yok. Yani bekliyor taraftarlar. Mesela forma lansmanı da şey oldu böyle. Ben olsam 2-3 tane futbolcuyla forma lansmanı yapardım, böyle yeni aldığımız böyle iyi futbolcularla.
4: Bir de hemen formaları sallıyorlar hocam. Hakan Gündoğan da kızmış ona. Diyor ki hemen sallıyorsunuz. Ben beğendim.

0: formaları valla.
1: Ben çok beğendim hocam. Ben özellikle bizim siyah formayı çok beğendim. Damalı formayı çok beğendim. Beyazdan benim oğlum aldı dün. Onun üzerinde böyle gördüm.
0: Biraz pahalı güzel yalnız yani hocam ya. 7000 lira
1: pahalı
0: olmuş
1: hocam
0: değil mi?
1: 6000 lira galiba. Pahalı hocam yani bu şartlarda bizim
0: hocam,
1: ülkemizde.
0: Hocam 28 bin lira maaş alan bir adam ev kirası obo 6000 lira forma mı olur hocam? Ondan sonra yani diyorlar ki dışarı, ya ben şunu merak ediyorum mesela, 6000 liraya o forma satılıyor ama dışarıda da işte onun benzerini 1000 liraya satıyor adam. Yani Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon yani bu forma işini bir türlü rayına oturtamadı hocam yani.
1: Hocam yurt dışında forma daha ucuz mesela, ben hani gidiyorum bakıyorum görüyorum.
0: Evet hocam 80 hani, euro.
1: Türk parasına çevirdiğimizde bile ucuza geliyor. Hani
0: tabii 80 euro. Barcelona forması aldırttım ben yeni, 80 euro hocam.
1: Aynen. Hani alım gücüne göre baktığınızda zaten çok ucuz. Hemen bizim ülke şartlarında ben olsam şöyle hani kendi kafamdaki şey 2000 lira 3000 lira civarında yapsalar birçok insan o formaya ulaşabilir. Ya birçok çocuk forma alamıyor mesela, babası çocuklarına forma alamıyor hani.
0: Ya da replika aslında alıyor hocam. Ben kimseye kızmıyorum artık replika alıyor diye.
1: Hocam replika almak zorunda kalıyorlar. Herkes takımını çok seviyor ama takım senden uzaklaşıyorsa, takım sana dönüp bakmıyorsa, öyle diyelim yani, yapacak bir şey yok, bir şekilde uzaklaşıyorsunuz siz de.
0: Hocam ben komik bir hikaye anlatayım. Şimdi annem hasta oldu ya, hastaneye gitti. Orada da saygıdeğer sağlık mensupları var. Çok da değerli hizmetleri oldu. Çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Annemi de size soyattan tanımışlar. İşte Emre Tilev senin neyin oluyor? Oğlum oluyor falan. Size demiş forma getirsin. Annem 6 kişiye forma sözü vermiş. Dedim ki sen kafayı mı üşüttün dedim ya. Forma dedim 7000 lira. Ne diyorsun, o kadar pahalı mı dedi. Bilmiyor tabii kadın cazı. Böyle ama dedim ki yani
1: emekli
0: sakın
1: maaşını alırım dedi.
0: Aynen sakın dedim, kim emekli maaşı ne? Annemin emekli maaşı 23.000 lira garibim. 25 yıl devlete hizmet vermiş.
1: 2 aylık emekli maaşını alırım dedi.
0: Aynen ya, 23.000 lira emekli maaşı var annemin. Harca harca bitmez.
1: O zaman şöyle yapalım Emre hocam. Gülten teyzeyi ben arayayım bugün. Teyzeciğim nasılsın diyeyim ben. İyi misin? Hem bir ilaçlarını sormak için aradım. Ya bizim işte benim çocuklar dahil üçümüze bir forma.
0: Abi. Sizi kıramaz ama. Sizi kıramaz.
1: Ben onu arıyorum arada. Halini hatırını soruyorum.
0: Evet biliyorum, söylüyor saygılarım. Hocam sadece onu değil, siz bütün hastalarınıza karşı inanılmaz teveccüh gösteriyorsunuz. Yani kimden dinlesem Hasan hocam bizi hiç bırakmıyor. En küçük bir şeyden hemen arıyor.
1: Her zaman yetişebildiğimiz sürede yani elimizden geleni yapıyoruz. Zaten klinikteki telefonumuz da hani WhatsApp'tan şeyden sürekli bir şey oldu mu dönüyorlar. Tansiyonu düşüyor, dönüyoruz hemen. Hızlı bir şekilde aksiyon almaya çalışıyoruz.
0: Peki kalp sağlığı ile ilgili sorular geliyor. Sorulardan biri şu: bu sıcak havalarda nasıl bir beslenme yapmalıyız demiş. Ben çok karpuz yiyorum, bu iyi olur mu diye sormuş bir değerli dinleyicimiz.
1: Karpuz biliyorsunuz en tehlikeli yiyeceklerden birisi. Özellikle
0: evet, geçen ben de okudum hocam. Soğuk karpuz çok, yaşlarda çok ölüm sebebiymiş.
1: Tabii. Karpuz biliyorsunuz glisemik indeksi çok yüksek bir besin. Çok önerdiğimiz besin değil. Yani karpuz yiyeceğinizde su için diyoruz biz özellikle. Çünkü bu havalarda en çok dikkat edecek olduğumuz şey az ve sık beslenmek, ağır yağlı yiyeceklerden kaçınmak, şeker, glisemik indeksi yüksek olan yiyeceklerden kaçınmak, özellikle 10 ile 16 arasında sokağa çıkmamak, sıcakta çok gezmemek, sıvı kaybı önemli, beyaz ya da işte açık renk giyinmek. En önemli şeyi söyleyeceğim dinleyicilerimiz için, Temmuz Ağustos'ta özellikle tansiyon hastalarımızın tansiyonları düşüyor. Tansiyonlarını ara ara baksınlar. Eğer tansiyonları çok düşüyorlarsa ya doktorlarla bağlantıya geçsinler ya da tansiyon ilaçlarının dozunu yarıya düşebilirler. Ve 10'lara 11'lere düşüyorsa tansiyonlar, bu önemli. Kalp yetersizliği hastalarımıza idrar söktürücü veriyoruz. Deriden çok fazla buharlaşma oluyor. İdrar söktürücülerin dozunu da azaltmak gerekebilir. Ayaklarındaki şişliğe onlara baksınlar, nefes darlığına. Ona göre küçük küçük oynamalar yapabilirler ilaçlarında.
0: Sizlerden gelen soruları yanıtlıyor. Saatler 7.50'yi gösteriyor, 53'ü gösteriyor. Hocam bir değerli dostum diyor ki amatör futbol oynuyorum, 41 yaşındayım, hangi kontrolleri yaptırmalıyım demiş.
1: 40 yaşın üzerindeki erkek eğer risk faktörü varsa, bir tane bile risk faktörü olsa mutlaka, eğer uzun işte futbol oynuyorsa ya da işte 90 dakika koşuyorsa mutlaka

0: kalp kontrolünü aksatmasın. Yani bizim eko, EKG, kan değerleri ve efor, gerekirse sanal anjiyoya kadar giden bir sürecimiz var ama efor bize bir şekilde bir şey veriyor bu kişilerde. Yanılma payı biraz yüksektir ama biz tabii kliniğine göre değerlendiriyoruz onu. 35 yaşın üzerindeki atletlerde ya da sporcularda en sık ölüm sebebi damar hastalığına bağlı kalp krizidir. 41 yaşında birisinin mutlaka kontrolünü yaptırması gerekiyor.
1: Emre Bey günaydın. Hocama da saygılar. 8 yıldır 3 adet stentim var. Kontrollerim gayet olumlu. İlaçlarımı aksatmadan kullanıyorum. Yaşım 68. Dizlerimde sıvı kaybım var. Ağrılarım oluyor. Haftada bir kataflam ağrı kesici alıyorum. İyi geliyor. Fakat benim için sakıncalı mıdır? Kadıköylü Kenan.
0: Haftada bir kataflamın hiçbir zararı yok. Bu sürekli böyle günde 2-3 doz kullanıldığında böbreklere falan çok zarar verebiliyor ama haftada bir alınan kataflamın hiçbir, yani çok düşük doz zaten bizim için. Peynir ekmek gibi biliyorsunuz ağrı kesici kullanılıyor bizim ülkemizde.
1: Evet hocam, ya mesela yeşimle konuşuyorum, bugün çok başım ağrıdı, alveles içtim diyor. Allah Allah diyorum ya, zırt pırt alveles. Emrecan, omuzum çok ağrıdı, alveles içtim.
0: Çok zararlı onlar.
1: Evet ya hocam. Bu arada bir değerli dostum, karpuz zehirlenmesi diye bir hastalık vardı değil mi diyor Ahmet Küçük
0: evet,
1: Temel'e.
0: Evet. Var. İşte ölüme sebep olan şeylerden birisi o.
1: Hocam iyi yayınlar. Mitral kapağımda daralma var. Sanırım evet, balon tedavisi göreceğim. Bu evet, tedaviyi sigorta karşılıyor mu? Tedavi süreci uzun mudur? Nasıl geçer demiş. Bir şeyler daha tabii, yazıyor. Aytaç
0: Tabii. Şöyle eğitim araştırma hastanelerinde, şehir hastanelerinde, devlet hastanelerinde bu işlemler ücretsiz bir şekilde yapılabiliyor biliyorsunuz. Hiçbir fark çıkmadan. Üniversite hastanelerinde kullanılan malzemenin bir kısmını karşılamadığı için SGK bir fark çıkabiliyor. Bir de öğretim üyesi katkı payı diye bir şey çıkıyor. Resmi olarak hastanenin veznesine yatırılan. Onun dışında bizim eğitim araştırmalarda şehir hastanelerinde, devlet hastanelerinde ücretsiz bir şekilde bu tedavi yapılabiliyor. Ortalama bir 45 dakika süren bir işlem. Ama bizim kardiyolojinin, girişimsel kardiyolojinin en zor işlemlerinden biridir. Çünkü kalbin sağ tarafından girip ortadan küçük bir delik açıp sol tarafa geçiyoruz. İçeriye balonu yerleştirip o dar kapaktan geçip balonu şişirerek zorla kapağı yırttırıyoruz Türkçesi. İşlemin kendine göre riskleri var. Bizim mesleğimizdeki en riskli işlemlerden birisi ama tecrübeli ellerde yapıldığı zaman problemsiz bir şekilde sonuçlanabiliyor.
1: Hocam şöyle bir içim daraldı, böyle o kalbi deliyoruz falan dediniz ya.
0: Mitral balon en zor işlemlerden birisi de bizim için de onlar için de.
1: Allah kolaylık versin. Abi o zaman işi ehline ver sevgili dostum.
0: Tamam.
1: Günaydın. Hocama saygılar. Ben çok soğuk su içerim. Bir zararı var mı demiş İsa Gülsoy.
0: Soğuk suyun, bu hep konuşulur ya biliyorsun, işte soğuk su içti hasta oldu diye, öyle bir şeyi gösterilmiş. Bizim açımızdan bir şeyi yok, hani soğuk su içince hasta
1: soğuk
0: oluyoruz
1: gibi.
0: Soğuk
1: su hasta etmez mi hocam? Benim hemen yani, boğazlarım şişer mesela, dondurma ya yediğim bu, hasta oluyorum. Yani
0: işte bu sizin bağışıklık sisteminizle alakalı bitik bir şey yani mesela. Yani bağışıklık sisteminizle alakalı bir şey. Yani soğuk suyun gidip de hasta ettiğine yönelik bir şey yok, bilimsel bir veri yok. Bağışıklık sistemi bozuk olan kişilerde orada işte enfeksiyonun artışına belki tetikleyebiliyor, soğuk şey virüsleri aktifleştirebiliyor diye düşünsek. Ama hani bilimsel olarak kanıtlanmış bir mekanizması yok şu an.
1: Peki, tansiyonum hep 13'e 9. Yaşımda 40 demiş. Ela'dan gelmiş.
0: Klasik bizim 40 yaş civarında erkek ve kadınların problemidir bu. Küçük tansiyon yüksek farkındaysanız 9, normalde 8 civarında olması istiyoruz.
1: Büyük en çok 13, sebep 13 iyi mi? İyi midir o?
0: Hocam şöyle, 13'ü kontrol etmek çok kolay. 13, 12 biz onu tolere ediyoruz ama orada en önemli de tabii ki 12 civarında olması gerekiyor. En önemli şey orada küçük tansiyon. Bu yaştaki kişilerde bu kişilere biz hipertansiyon tansı koymuyoruz hemen. Bu kişilerde yapılması gereken şey çok basit. En sık sebebi nedir? Strestir. Kafein tüketimi, aşırı tuz tüketimi, kilo, enerji içeceği, grip ilaçları, ama en önemli şey stres, tuz, kilo, kafeinin aşırı tüketimi. Bu kişiler genellikle böyle ofislerde çalışan, işte stresi yüksek, bir şeyler yetiştirmeye çalışan, oturarak çalışan kişilerdir ya da ticaret yapıyor.

0: yapıyordur. Yaşam tarzı değişikliği 9'u aşağıya çeker. Tuzu keseceğiz, yürüyeceğiz, stres azaltacağız, kafeini azaltacağız. 1-2 kilo da verdik mi yerine dönüyor. Biz hipertansiyon hastası demiyoruz bu kişilere.
1: Hocam biraz hızlanalım, son 2 dakikanın içerisindeyim.
0: Buyurun,
1: Emre
0: buyurun
1: Bey hocam. Günaydın. Tip 2 diyabet hastasıyım. Ben sensörle beraber şekerimi anlık ölçebiliyorum. Şekerim düzenli, maksimum 95 tokluk, maksimum 120. Halı sahada maç yaptığım zaman maçtan sonra çıktığımda hemen telefonla şekerimi ölçüyorum. 200, 220, 250. Yani o sırada herhangi bir şekilde şekerli ya da şekerli bir şey tüketmiyorum. Neden yükseliyor?
0: Stres. En büyük şey halı sahada maç esnasında kortizon seviyesi çok artıyor ve şeyi arttırıyor, şekeri arttırıyor. Ama şöyle bir şey var, orada yükselse bile yaptığınız antrenman uzun vadede sizin şeyinizi düzeltiyor. Ancak burada bir şey eklemek istiyorum. İşte bizim halı saha bir spor değildir cümlesini tasdikleyen bir şey bu. Çünkü halı sahada siz spor yapmıyorsunuz. Çok stresli bir şekilde, saçma sapan bir şekilde oradan oraya koşuyorsunuz. Bakın kan şekerinizi bile yükseltiyor. O yüzden biz daha böyle yaşınıza uygun, özellikle şeker hastasıysanız, kardiyo ağırlıklı egzersizler öneriyoruz.
1: Emre abi günaydın. Hasan hocama saygılar. Bazen çok şiddetli başım ağrıyor. Ağrı kesici ilaç alıyorum. Eğer ağrı kesici almadan ne yapmam gerek diyor. Bu soruya bir de ben şunu ekleyeyim hocam. Geçen Fatih Altaylı'yı dinledim. Tuğba Büyüküstün'le karşılaşmış. Demiş ki ya çok başım ağrıyor. Tuğba Büyüküstün de ona demiş ki dur demiş, bu baş parmağıyla işaret parmağı arasındaki bir yeri sıkmış ve oraya bir masaj yapmış. Fatih Altaylı diyor ki yani yaşamasam inanmazdım ama yıllardır başım ağrımıyor artık diyor.
0: Vallahi hocam onunla ilgili hiçbir fikrim yok ama şöyle, bizi ilgilendiren kısım şu: baş ağrısının iki tane sebebi vardır. Bir insanın başı ağrıyorsa mutlaka tansiyonuna bakması gerekiyor. En önemli şey bu. En sık sebeplerinden birisidir. İkincisi de migren ya da gerilim tipi baş ağrısı dediğimiz, işte gün içindeki stresin ya da oturma pozisyonuna bağlı da baş ağrısı olabiliyor ama bizim ilk ikart etmemiz gereken şey tansiyon ölçümü.
1: Hocam demiş ki 5-6 yıldır böyle oluyor. Yazın hafif bir klima esintisinde 2-3 dakika kalırsam diyare oluyorum demiş.
0: Bende de aynı şey var.
1: Aa,
0: çünkü
1: bende de var o.
0: Aynen aynen. Yani bu klimaların içinde biliyorsunuz o filtrelerin olduğu kısım var ya. Orada çok ciddi bakteri birikiyor hocam. Çok düzgün temizlenmesi gerekiyor. Oradan içeriye işte üflediğinde muhtemelen soğukla beraber bir enfeksiyon kapıyoruz. Klima temizliğinin çok iyi yapılması gerekiyor. Özellikle uçaklarda çok olur bu.
1: Zararsız ağrı kesici var mı hocam?
0: Öyle bir şey yok, keşke olsa. Zararsız ilaç yok. Her ilaç bir zehirdir. Önemli olan dozunu ayarlamaktır. O yüzden bir ilacı üretirken biliyorsunuz 10 yıl 15 yıl uğraşırlar. Bunun testlerden geçer, hayvanlarda denenir, farelerde denenir. Ondan sonra insanlarda bazı deneklerde denenerek uygun doz bulunmaya çalışılır.
1: Hocam annesi 91 yaşında Mert'in, sağlığı iyi, tansiyonda sıkıntı yok. Sabah Delix 5 mg Palavix alıyormuş, gayet iyi. Tansiyon 13-14. Akşam yemeğinden sonra Delix 5 mg ve Alipsa 2 mg. Ancak gün içerisinde problem Dilatrent 6.25 mg verilmiş. Ciddi rahatsızlık veriyor. Yarısını alması söylendi. Fenalık yapmaya devam ediyor. Tansiyon düşmüyor.
0: Dilatrent'i kessinler, Delix'i değiştirsinler kardiyologlarıyla konuşup. Delix yerine daha güçlü, uzun etkili ilaç alabilir. Sabah akşam biz Delix çok kullandırmıyoruz. Çok tercih ettiğimiz bir ilaçlama dozu değil o.
1: Benim dayım son evre kanser ama hala tedavi başlanmadı. Durmadan bir Mardin'e gönderiyorlar. Sonra diyorlar Batman'a git, oradan Diyarbakır'a. 2 aydır koşturuyor. Gerçekten bıktı artık. Ne yapacak? Morali çok bozuk demişti.
0: Hocam işte o tabii işleyişi bilmiyorum. O bölgede nasıl yapılıyor? Bölge eğitim araştırma hastanesi var mı? Onkolog var mı? Hiçbir fikrim yok hocam. Yani kendi branşım olmadığı için yanlış bir şey söylemiyorum. Acil şifalar diliyorum. Dualarımız onunla.
1: Hocam harikasınız. İyi yolculuklar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun hocam. Cuma günü yine yaparız. Ben İtalya'da olacağım ama telefonum açık.
1: Ben sizi ararım hocam. İtalya'da da. Fizan'a gitseniz bulurum sizi.
0: Hocam 7-24
2: Yayına hazırım ben. Sıkıntı yok.
1: Cansınız hocam. İyi, çok, iyi, çok. İyi eğlenceler hocam.
2: Görüşürüz. Saygılarımı sunuyorum. Saygılar.
1: Reklam vakti efendim.
3: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
4: Reklam.

0: aklınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: para kazanmaya hazır ol.
1: Reklam bitti.
2: Ve çok değerli bir isimle matematik doktoru Sayın Mehmet Akif Aksoy'la birlikteyiz. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar. İzmir'den herkese sevgiler, saygılar.
2: Efendim, Türkiye'nin Dünya Kupası'nda yaşadığı taktiksel tıkanmalar, alınan sonuçlar çok konuşuldu. Ama herkesin ortak noktası şu oldu. Dediler ki sistem problemi var, 4-6-0 oynayamayız. Topu golcüye taşımamız lazım. Ama siz dün benle bir yazı paylaştınız ve dediniz ki Türkiye'nin gerçek sorunu golcü değil, sistem analitiği. Ve onu da açtınız. Biraz anlatır mısınız?
3: Anlatayım şu şekilde. Öncelikle şundan söz edeyim. Paraguay Almanya'yı eledikten sonra milli takıma biraz övgüler yağdırdılar. Tabii haklı olarak, çünkü öncesinde çok ciddi bir eleştiri olmuştu. Sonra Almanya gibi bir takımda eleyince birazcık daha yerine oturur bir şekilde bir tepki diyelim oluştu. Şimdi bir de dün ben daha öncesinde aslında paylaştım. Milli takım yeni bir yapılanmaya gidiyor. Önce aslında bundan biraz söz edelim. Ondan sonra benim sizinle paylaştığım yazı hakkında konuşalım. Şöyle ki yeniden yapılanmada şu, mentorlardan söz ediyorlar. Ondan sonra oyuncuların bireysel gelişimi, taktiksel ilerleme, bunların hepsinin yeniden yapılanması, yeniden araştırılması gibi bir haber okudum ben. Muhtemelen doğrudur, içeriden sızdırılmıştır bu. Şimdi çok iyi bir çalışma aslında bu, çok güzel, ama bunun yöntemi çok önemli. Yani şöyle düşünün, sizin başınız ağrıyor, hastaneye gidiyorsunuz, iyi bir tetkik yapılmadan size migren teşhisi konuyor ve migrene yönelik bir ilaç tedavisine başlıyorsunuz. Halbuki sorun başka bir yerde. Başka bir hastalıktan kaynaklanan bir şey olabilir ya da bir yan etki olmuş olabilir. Şimdi aynı şekilde bizim milli takım bunları yaparken istatistiki yöntemleri çalışanların dışında yöntem bilimcilerine de başvurması gerekiyor aslında. Bu yöntem bilimciler kimdir? Yapay zeka çalışan uzmanlardan destek alınabilir. Bizim gibi sistem analitiği çalışan uzmanlardan destek alınabilir. Gibi gibi modern yöntemler çalışan, matematik çalışan uzmanlardan destek alınabilir. Şimdi yıllar önce iki tane ilanla karşılaştım ben. Biri Manchester United'ındı. Bu söylediğiniz şekilde veri analitiği çalışan, yapay zeka çalışan, futbolda ve sporda bunlar hakkında tecrübesi olan uzmanlar arıyorlardı ve dünyanın her yerinden uzmanlara başvuru yapıyorlardı. Bir de eğitim sektöründe Amerika'daki prestijli bir üniversite öğrenme mühendisliği hakkında bayağı bir destek istiyordu. Bu konu hakkında bilgisi olan herkese kapımız açık diyordu. Şimdi bunu neden söyledim? Şimdi bizim ülkemizde bu yöntemleri çalışan çok ciddi akademisyenler var, uzman olan bayağı bir isim var. Milli takım destek istediği zaman başta ben

0: olmak üzere gönüllülük esasına göre elimizden gelen desteği veririz. Yeter ki bizden destek istensin. Bu destekler istendiği zaman biz elimizden geleni yaparız. Peki bu uzmanlar ne yapabilir? Şimdi milli takımın hedeflediği gibi bizim hem takımın...
1: Milli takımın ama yaklaşık 8 tane veri analizi var. Yani hani içinde bildiğim için söylüyorum, hani bu verileri ortaya koyan, bu analizleri yapan 7-8 tane arkadaşımız çalışıyor. Yeterli.

%80 topa sahip olduk. 60 küsür tane şut çektik ama sonuca gidemedik. Neden? Eğer biz bu olayların nedenlerini araştırıyorsak, işte bu nedensellik ilişkilerini araştıran uzmanlara ihtiyacımız olacak. Ben muhtemelen eğer bu tarz çalışma, sistem analitiği çalışan uzman olsaydı bunun nedenlerinin kolaylıkla çözülüp sonuca gidebileceğini düşünüyorum. Ama muhtemelen o 8 tane uzman içerisinde bu tarz çalışma yapan kişilerin olduğunu ben düşünmüyorum. Yani çok yüksek ihtimalle diyeyim, yoktur diye düşünüyorum. Şimdi bu uzmanlar hem takımın hem de oyuncunun aslında gelişim programını ortaya çıkarabilirler. Yani bunu neye göre çıkarırlar? Oyuncunun ya da takımın darboğazlarına göre bunu ortaya çıkarabilirler. Eğer biz takımın darboğazlarına ciddi şekilde yani hem bölgesel olarak savunma, orta saha, forvet, hem bölgesel olarak hem de bütüncül olarak darboğazını ortaya doğru şekilde çıkardığımız zaman yapılması gereken ya da uygulanması gereken yöntemin, sistemin ne olduğu çok kolay bir şekilde ortaya çıkacak burada. Oyuncuların, şimdi takımın darboğazlarını çıkardıktan sonra oyuncunun da darboğazını çıkarmak lazım. Şimdi bir oyuncunun, şöyle bir örnek vereyim ben, daha önce de size sanırım bu örneği vermiştim. Barış Alper'i düşünelim. Çok hızlı, çok güçlü. Şimdi buna kalkıp kondisyon antrenmanı yaptırmak zaman israfı. Barış Alper gibi bir oyuncuya sizin karar kalitesi ve karar hızı antrenmanı yaptırmanız lazım. Videolar izletmeniz lazım. Benzer oyuncuların top gelmeden önce ve top geldikten sonraki reaksiyonlarını izletip buna yönelik uygulamalar yaptırmanız lazım. Bu şekildeki çalışmalar yapıldığı zaman oyuncuların eksiği, oyuncuların eksikleri de giderildiği için takımın eksikliği aslında giderilmiş oluyor. Bunun bu şekildeki bir nedensellik içeren sistem analitiği çalışmasının mutlaka milli takıma yapılması gerekiyor. Bu yeniden yapılanma dedikleri şeyde benim acizane tavsiyem. Yani bunu illaki sizin programı dinleyen yetkililer vardır. Bunu göz önünde bulundursunlar ve bu şekilde en azından uzmanlara bir başvuru yapsınlar. Şimdi bizim milli takım 4-6-0'dan söz ettik. Forvetsiz oyun. Hatta bu yeni yapılanmada forvetsiz oyuna yönelik oyun geliştirme üzerine de bir çalışmanın yapılacağı söylendi. Aslında bize savunma ya da hücumsuz oyun yaramıyor. Fatih Hoca'nın bir sözü vardı, hatırlarsınız siz de. En iyisi onunla hücum etmektir. Şimdi biz hücum oynamayı seven bir takımız. Savunma yaptığımız zaman da maalesef çok ciddi şekilde sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Bizim takımımızın iki farklı oyun sistemine göre farklı sıkıntıları var. Mesela şöyle söyleyeyim. Tamamen gömülüp savunma yapan takımlara karşı zafiyetimiz ya da eksiğimiz başka. Bizim gibi hücum oynayan takımlara karşı farklı. Şimdi savunma oynayan takımlara karşı biz alan işgal verimliliğini uygulayamıyoruz. Yani asıl darboğazımız bizim alan işgal verimliliği. Bu ne demek oluyor? Şöyle düşünün. Şimdi savunma yapıyor. 6 kişi, 7 kişi içeride. Çakılı olan 4 kişi var, hareketli olan 2 ya da 3 kişi var. Şimdi biz bunları dağıtmadığımız zaman ve içeriye hem ceza sahası içerisine hem ceza sahası çevresine yeteri kadar oyuncu yerleştiremediğimiz zaman oraları alansal olarak işgal edemediğimiz zaman maalesef sonuca gidemiyorsunuz. Biz bunu hem Avustralya'da hem de Paraguay'da gördük. Ki bundan sonraki süreçte yine bunları göreceğiz. İyi takımlara karşı, eğer bu alan işgal verimleri iyi yapamayan takımlara karşı ciddi sonuçlar alacaklar. Yunanistan bu şekilde savunma yaparak Avrupa şampiyonu oldu. Çünkü yine aynı şekilde, yani o etkili olunabilecek alanın işgaline engel olunur. Şimdi biz bunu yaptığımız zaman oraya savunmayı dağıtacak, savunmayı meşgul edecek, ön direk koşuları yapacak, ara koşuları yapacak. Bizim önemli olan o kompakt şekilde duran, savunmayı birbirinden ayıracak bir yapı kazanmamız gerekiyor. Bunu neyle yaparız? Şimdi siz etkili bir 9 numara oynatmadığınız zaman adamların ekmeğine yağ sürmüş oluyorsunuz. Çünkü adamlar şunu görecek. Evet, orta alan oyuncuları. Bunlar pas yapmak zorunda kalacak. Pas içeriden zaten katı bir savunma yapıyorsunuz göbekten. Sizi ne yapacak? Kanatlara yönlendirecekler. Kanatlara yönlenip oradan orta yapmaya çalıştığın zaman zaten adamların istediği şey bu oluyor. İyi bir savunma yapacaklar, derin bir savunma yapacaklar. Sonra iyi bir savunma yapacaklar, topu uzaklaştıracaklar. Yine kanatlara git, yine orta yap. Adamların istediği şey bu oluyor. Dolayısıyla bizim bu 4-6-0 savunan ya da kapanan takımları

0: karşı maalesef yetersiz oluyor ve bundan sonraki süreçte tabii bilmiyorum düşündükleri bu iyileştirme ya da düşündükleri bu yeniden yapılanma ne olur ama sistem analitiği bunun çok eksik kaldığını ve mutlaka bir şekilde savunma yapan takımlara karşı bir yırtıcı forvet diyelim. Yırtıcı forvetin olması gerektiğini ortaya çıkarıyor. Bu durumda oyun riske atılmış oluyor forvetsiz çıktığımız zaman. Bizim şimdi ben tabii bu milli takımla ilgili bir ön çalışma gibi diyelim biz buna, hızlı bir çalışma. Tabii bunu daha derin ve hem bölgesel olarak dediğim gibi orta saha, forvet, savunma hem de oyuncular için ayrı ayrı bunların analizini yapıp sizinle paylaşacağım. Ama sizin söylediğiniz soru üzerine 4-6-0 sistem analitiği açısından yetersiz kalıyor. Çünkü siz forvetsiz oynadığınız zaman savunma oynayan takımlara karşı alan işgalini yapamıyorsunuz. Yapamadığınız için de sonuca gidemiyorsunuz. Sadece %80, %82, %75 topa sahip oluyorsunuz. Eğer kalecileri gününde ise çektiğiniz suçlar, şutlar içeri girmiyor ve yine ya beraber ya da maçı kaybederek devam ediyorsunuz. Peki hücum oynayan takımlara karşı durumumuz ne? Orada birazcık daha şanslıyız. Şöyle şanslıyız. Açık oynuyorlar. Açık oynadıkları için iyi oyuncularımız var. Hızlı çıkabiliyoruz. Çoğu zaman da hızlı çıkıyoruz. Hızlı çıktığımız zaman da eğer karşı takımın dar boğazını savunmasında ve savunma yerleşmesindeyse sonuca gidiyoruz. Çok iyi ayaklarımız var, çok iyi paslar yapıyoruz, çok iyi yön değiştirebiliyoruz. Bunlar tabii ki o tarz oynayan takımlara karşı bizim açımızdan çok ciddi bir avantaj. Şimdi şöyle bir şey ekleyeyim. Bizim orta sahamız, orta alandaki oyuncu profilimiz Dünya Kupası'ndaki takımların şöyle söyleyeyim %80'inden daha iyi. En az %80'inden. Bunu bir sistem analitiğiyle ortaya çıkardık zaten. Ama siz topu savunmadan alıp rakip ceza sahasına kadar çok iyi şekilde götürüyorsunuz ama orada sonuca bağlayamıyorsunuz. Bizim oyuncu kalitesi ya da oyun
1: ama orada da efektif götüremiyorsunuz ki. Yani şöyle, orada bir efektiflik yok. Evet. Ya evet götürüyorsunuz ama efektif götüremiyorsunuz.
0: Evet işte onun sebebi de şu. Yani karşınızda çok çakılı bir savunma var. Çok ciddi bozulmayan, dağılmayan bir savunma var. Bunun nedeni ne? Onları yıpratacak, o savunmayı dağıtacak bir oyuncu eksikliğiniz. Mesela şöyle, Enes sakat olmasaydı çok ciddi katkısı olacaktı. Denizli mesela ilk maçta keşke onu oynatsaydı.
1: Ama Deniz o kadar bitik ki hocam. Yani bu noktada sizden ayrılıyorum. Yani Deniz o kadar bitik bir oyun ortaya koydu ki ben şey dedim. Ya Deniz'i almamakta çok haklı, çok doğru bir davranış ortaya koymuş. Yani Deniz daha o milli takım seviyesinde değil.
0: Değil şu şekilde. Şimdi Avustralya'da Kerem yerine Deniz oynasaydı en azından savunma birazcık daha dağılacaktı. Çünkü Avustralya, Paraguay için konuşmuyorum bunu.
1: Aynı sadece fikirde değilim hocam. İki tane o Avustralya'nın 1.95'i arasında darmadağın olurdu Deniz. Çünkü Deniz'in daha ayakları yere sağlam basamıyor.
0: Şimdi şöyle zaten en başında kadro yapılanmasında ciddi bir şeyimiz oldu. Bir hatamız oldu, bir eksiğimiz oldu. Şimdi şöyle, bizim orada benim sözünü ettiğim profildeki oyuncudan beklentimiz aslında gol değil. Yani onun için tabii çok pişmesi gerekiyor. Bayağı bir tecrübe kazanması gerekiyor. Orada savunmayı biz, evet orada bir forvet var. Belki şöyle olabilir. Ben Deniz'i şundan dolayı söyledim. Şimdi rakip takım analiz yaparken Porto'daki yapısına bakıp, evet Porto'nun oyuncusu, Porto'da oynadığına göre vardır bunda bir şey diyerek önlem alacaktı ona. Ya da hareket ettiği zaman az bile olsa açık verecekti. Savunma dağılacaktı az bile olsa. Şimdi bunu sağladığın zaman zaten sizin arkada çok iyi ayaklarınız var. Ara paslar atacak, araya geçecek çok ciddi oyuncularımız var bizim orada. Biz hem Paraguay hem Avustralya'ya karşı eğer orta açarak ya da şut çekerek maçı kazanmayı hedeflersek burada yanılıyoruz. Bizim orada savunmayı biraz birbirinden uzaklaştırıp ara paslarda işte Kenan'dır, Yunus'tur, Arda'dır.
1: O zaman Deniz'i niye oynatıyoruz?
0: Deniz'i savunmayı dağıtması için, savunmayla meşgul etmesi için ya da mesela şey olabilirdi, Semih olabilirdi alternatiflerden birisi ya da Bertu olabilirdi. Şimdi Bertu ile Deniz'in şöyle bir sıkıntısı var. Dediğiniz gibi bunlar daha tecrübesi olmayan, belki dediğiniz gibi ayağı yere sağlam basmayan oyuncular. Ama nihayetinde rakip antrenör şunu görüyor.

0: Evet, orada bir forvet var. Ve savunma mecburen onlara tedbir almak zorunda kalır. Yani çok iyi oldukları için değil. Gol atmalarını beklememiz için değil. Bizim bu sistem analitiğindeki çıkan sonuç şunu söylüyor. Orada savunmayı meşgul edecek. Mesela şöyle düşün. Bertu ya da Semih çapraz koşular yaptı ya da ön direğe doğru gitti. Boş bırakamaz ki onu. Yani mecburen onunla ilgili, onunla beraber hareket etmesi gereken bir ya da iki tane oyuncunun olması gerekiyor. Bu savunmanın kompaktlığını bozacak. O kompaktlık bozulduğu zaman biz bir deneme, ikinci deneme bunu oyuncular gördükten sonra içeriye daha fazla oyuncu gönderebileceğiz. Daha fazla oyuncu gönderdiğimiz zaman da bu sefer avantajımız artacak. Benim kastettiğim şey bu aslında. Yoksa Bertu ya da Deniz'i oraya yerleştirip gol atması değil. Yani oradan onu beklemiyoruz zaten. Onun için dediğiniz gibi çok ciddi şekilde gelişim gösteren bir Burak gibi tecrübe kazanan, tecrübeli olan, ondan sonra evet gerçekten iş yapan forvet. Aslında ihtiyacımız olan forvet yapısı o. Ama maalesef şu anda yok. Yani o yapıdaki bir forvetimiz yok. Geliştirilebilir mi? Var. Adaylar var. Ama bunlar üzerine bir çalışma yapılıp bunların sisteme entegre edilip ona göre bir model oluşturulması gerekiyor. Şimdi bu hücum oynayan takımlarda buna ihtiyaç olmuyor. Buna şöyle ihtiyaç olmuyor. Yani çıktığımız zaman eğer çıkışta şimdi şeyden söz edelim, şunu da söyleyelim. Bu hücum oynayan takımlara karşı bizim dar boğazımız şu oluyor. Biz bazen gereksiz yan topları çevirdiğimiz zaman çıkışta yakalanıyoruz. Nasıl yakalanıyoruz? Top kaybıyla. Şimdi bu top kaybını yakaladığımız zaman ikinci darboğaz devreye giriyor. Savunma geç yerleşiyor. Savunmamız geç yerleştiği zaman da pozisyon alamıyor ve dolayısıyla pozisyon veriyoruz biz burada. Şimdi bu oyun şablonunda eğer top ileriye iyi taşınırsa, hızlı taşınırsa, gereksiz top kayıpları yapılmazsa evet sonuca gideriz. Çünkü rakip takım geldiği zaman bizdeki darboğaz muhtemelen onlarda da olacaktır. O tarz oyun oynayanlarda genelde oluyor bu. Ha, farklı darboğazlar da açılabiliyor ama genelde oluyor. Bu sefer ne oluyor? Biz onları savunmada geçişte yakalanmış oluyoruz. Onların savunması eğer çok iyi bir savunma değilse zamanda yerleşemiyor. Dolayısıyla orada sonuca gidebiliyoruz. Bunlara yönelik çalışmaları yapıldığı zaman birazcık daha farklı sonuç alınabilir. Mesela ben sizin sorduğunuz soruya şöyle, aslında onun analizini yaptım ama detaylı bir analiz olmadı. Yani hücum varyasyonlarında şu anki mevcut duruma göre Enes'i, Semih'i dahil ederek bunu söylüyorum. İlerideki kombinasyonların bir analitiğini yaptım ben, bir analizini yaptım. İşte şöyle bir örneği vereyim size. Kenan Can Arda olduğu zaman ne oluyor, nasıl oluyor? Kenan Semih Arda olduğu zaman nasıl oluyor? Kenan Enes Arda, Kenan Enes Yunus. Bunun gibi farklı senaryolar üzerine çalışma yaptım aslında. En
1: Belki
0: verimli, olan şey şu
1: hızlı olursak,
0: şekildedir.
1: çünkü reklama gitmem lazım hocam.
0: Hemen şunu söyleyeyim. Kenan, Enes, Arda ve Yunus'un beraber oynadığı kombinasyon en verimli kombinasyon çünkü mevcut durumda.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Haftaya bu kombinasyonları daha uzun konuşuruz.
0: Tabii ki.
1: Peki. Çok
0: Sevinçlerle.
1: teşekkür ediyorum efendim. Reklama gideceğim. Reklamların ardından sizlerle birlikteyiz.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.

0: güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Reklam bitti.
2: Efendim beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Ve saygıdeğer dostlar, sizlerden gelen telefonlara kulak vereceğim. 212 alan kodu 273-10-10. 212 alan kodu ve 273-10-10.

10. Hemen devam edelim. Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral Sinan Akçıl'ın şarkısını beğenmeyip milli takımda kullandırmamış. Kaptanlarını yaptığı tek doğru hareket buydu sanırım. İki maçtan sonra zaten marş işi kapandı. Kimse bu marşımızı çalın demedi. Yunus Balyer'den gelmiş. Bir başka değerli dostum, selamun aleyküm, hayırlı cumalar, iyi yayınlar, kolay gelsin sana Emre Bey. Dün akşamki basket maçımız bu kadar mı kötü oynanır? Neden ciddiye almıyoruz? Yo, bence çok kötü oynamadı. Bosna kolay bir takım değil. Yani biz bazen ülkelerin isimlerine takılıyoruz. Kosova, Kuzey Makedonya. Mesela işte Kazımcan Kuzey Makedonya'yı seçti. Kuzey Makedonya ne falan, yani küçük ya ülkenin boyutu ve ona takılıyoruz. Ama o küçük ülkeler bazen çok büyük adımlar atabiliyorlar. Yani işte Monaco belki Ankara'dan daha küçük bir yer ama Monaco Formula 1'in ev sahibi, işte FIA'nın en önemli adamları orada. Yani doğal olarak biz o ülkelerin boyutlarına takılmak yerine o ülkelerin nasıl bir görüntü. Bak sen son 16, son 32'yi göremedin. Bosna gördü mesela. Son 32'yi gördü. O yüzden bence ciddiye almamak diye bir şey yok. Ciddiye aldı ama Bosna da çok güçlü bir takım. Çünkü sportif bir kimlikten, sportif bir altyapıdan, sportif bir DNA'dan geliyorlar. Düşünsene eski Yugoslavya'yı ve Yugoslavya'nın geldiği noktadan bugüne. Bir Yugoslavya Tito'dan sonra parçalandı. Oho, amma ülke çıktı oradan. Kuzey Makedonya'sından Kosova'sına kadar, oradan Bosna'ya, Hırvatistan'a, Sırbistan'a. O yüzden bence bu noktada sizle aynı fikirde değilim efendim. Çok iyi mücadele etti. Bizim milli takımlarının yapılanması hiç bitmez. Biri biter, öteki başlar, döner döner demiş. Hocam hiç Cruyff okumamış demiş bir değerli dostumuz. Günaydın Emre abi. Montella'ya da villa verecekler mi bilmiyorum hocam ya. Önce bir villayı yapsın Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu. Sonra verecek mi, vermeyecek mi, turşusunu mu kuracak, ne yapacak? O konuda fikir telakkisinde bulunuruz. Efendim İsviçre Cezayir'i 2-0 mağlup etti. Bu arada maç bitti. Onu hemen söyleyelim ve İsviçre bu sonuçla son 16'ya adını yazdırdı. İsviçre'nin rakibi Kolombiya Gana maçının galibi olacak. Kolombiya Gana maçının galibiyle İsviçre'nin rakibi belli olacak. Ayrıca Arjantin Yeşil Burun Adaları'yla bu akşam 23'te bu akşam oynuyor. Avustralya'da Mısır'la oynayacak ve böylelikle son 16'ya kalan takımlar da artık şekillenmiş olacak. An itibariyle 3 Temmuz bugün ve 3 Temmuz tarihinde maçlara bir bakalım. Bu akşam saat 21'de Avustralya Mısır maçı var. Avustralya Mısır maçını kaçırmayın. Bizim grubumuzda bize karşı kök söktürmüştü. Ayrıca geceleyin saat 1'de Arjantin Yeşilburun Adaları maçı var. Ve benim çok meraklı ettiğim maçlardan biri 4.30'da ki yola çıkacağım o saatlerde, Kolombiya Gana maçı olacak. Herhalde yolda giderken dinlerim gibi geliyor. Yarın da saat 20'de son 16 turu maçları başlıyor ve Kanada Fas maçıyla başlıyor. Efendim 212 alan koduyla 273-10-10, 212 alan koduyla 273-10-10'a telefonlarınızı bekliyorum. Sizlerden gelen telefonlar çerçevesinde bakalım neler düşünüyorsunuz. Emre abi, şimdi Kazımcan yabancı statüsüne mi geçti? Yabancı kuralında çünkü milli takım forması uygunluğu bir şey diyor mu demiş. Yok, yerli statüsünde oynuyor ama milli takımını farklı olarak seçebilir. Böyle bir hak var diye biliyorum sevgili dostlar. Efendim gazetelerden yansıyan haberler de var. Gazetelerden yansıyan haberlere de bakacağız. Bakalım bu haberler neler söyleyecek? Nasıl bir yorumlamanın içerisine dahil olacağız? Ve tabii en çok konuşulan konulardan biri transfer çalışmaları. Takımların transferlerinin hangi noktada olduğu üzerine çok konuşuyoruz. Şimdi Kuatat, nasıl okunuyor bu tam da bilmiyorum. Quattara mı?
Ama Beşiktaş önemli bir transfer imza attı. Fransız oyuncuyu, ya da Otara diye de okunabilir. Çünkü Fransız olduğu için Otara gibi sanki. 8 artı 2 milyon avro bonservis bedeli ödenecek Monaco'ya. Ve oyuncu da transferini gerçekleştirdi. Önemli bir transfer. Bu arada Kartal gençleriyle güldü. Slovakya kampı devam ediyor biliyorsunuz. Beşiktaş sezonu açmıştı Slovakya'da. Ve Macaristan 2. lig ekibi Gyarmat'u 2-1 mağlup etti. Ahmet Sami Bircan ve Devrim Şahin genç oyuncular golleri attılar. Genç oyuncuların ortaya koydukları performans dikkat çekti. Messi dün adeta iç çamaşırlarına kadar arandı. O çok konuşuluyor. En çok tartışılan konulardan biri. Son Dünya Kupası şampiyonu. Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu. 19 golü var. Toplam golde 18 golle onu takip eden Mbappe ile birlikte 2026'nın en değerli oyuncusu. 6'şar golle en çok gol atan oyuncusu. Ama işte bir amca adamı bir koltuğa oturtuyor. Ayaklarının altına bakıyor. Messi de buna böyle gülümseyerek göz kırpıyor. Efendim çok enteresan bir şey yakalamış Hürriyet gazetesi. 86. dakikanın laneti. Dünya Kupası'nda ikinci tura 9 takımla çıkan Afrika İşleri pek iyi gitmiyor. Neden derseniz, Norveç'e 86'da Erling Haaland'ın attığı golle fil dişi sahilleri 2-1 yenilmişti. Keza Demokratik Kongo Cumhuriyeti İngiltere'ye Harry Kane'in 86. dakikada attığı golle 2-1 yenildi. Ve yine Senegal Belçika'ya Romelu Lukaku'nun 86. dakikada attığı gol var. Onunla beraberlik sağlamıştı. Çok enteresan mücadeleydi. Çok konuşulacak nitelikte bir maçtı. Jurgen Klopp ismi Alman milli takımı için konuşuluyor. Nagelsmann'ın görevine son verilebileceği ve Jurgen Klopp'un takımın başına getirilebileceği iddia ediliyor. Tabii bu beraberinde neyi getirir? Nagelsmann istifa eder mi etmez mi? Efendim İsviçre Cezayir'i yenerek tam 88 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası eleme turunda galibiyet elde etti ve tur atladı İsviçre. Buna mimarı da Murat Yakın. Mesela bir öneri, İsviçre milli takımından Murat Yakın ayrılırsa acaba Türk milli takımının başına geçmeli mi? Mesela Murat Yakın'ını Türk milli takımını düşünür müsünüz? Aklınızda böyle bir şey olabilir mi? Çünkü Montella'nın ben milli takımlarımızda miladını doldurduğunu düşünüyorum. O yüzden de hani düşünülür mü düşünülmez mi kocaman bir soru işareti. Hocam keşke bizim milli takımda böyle arasalardı üstlerini, başlarını, çantalarını sorguya çekselerdi. Bütün takımlarda böyle görüntüler gördük ama bizim takımda görmedik demiş. Ne olacak yani, görsek ne olacaktı? Yani daha mı izaya gelecektik? Nizamı daha mı iyi yakalayacaktık? Ve doğru bir nizam mı kurgulayacaktık? Yani ben aynı fikirde değilim. Bu kadar yıldız oyuncuların böyle don lastiklerine kadar aranıyor olmaları bana çok doğru gelmiyor. Çok da yeterli gelmiyor. Burada bambaşka bir görüntü oluşuyor ve sevimli bir görüntü değil yani. O yüzden de bu sevimlilik yansıtmayan bir görüntü. Efendim bu bölümde sevgili Ali Parlak hocam olacaktı ama Ali Parlak hocam bizlerle birlikte olamıyor çünkü telefonuna ulaşamıyorum. Ve ulaşamadım kendisine ama bana hafta içerisinde bir yazı göndermişti. Çok da güzel bir yazı. Biliyorsunuz pazar günü Türk atçılığının efsanevi yarışlarından biri koşuldu. Gazi koşusu. Ve Gazi koşusu koşulurken çok önemli bir yazı paylaştı. Run ruhu Ömer Kart diye imza taşıyan şöyle: 100 yıl 2 dakika. Yaklaşık sadece 2 dakika. Belki biraz fazla. Gazi koşusunu kazanmak için gereken süre işte sadece bu kadar. Bu sene 100. yılı kutlanan Gazi koşusu 10 Haziran 1927 yılındaki ilk koşudan bu yana sadece 2 dakikalık bir at yarışı değil. Cumhuriyetin mirasını bugüne taşıyan en köklü spor geleneklerinden biri.
Son olarak 26 Haziran'da gerçekleşen bu anlamlı organizasyonu Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı Baynal Çakan kazandı. Gelin 1927 yılına yarışın ilk yapıldığı seneye bir yolculuk yapalım. Ankara'da henüz bir hipodrom bile olmadığı bir dönemde yarış için Bahçeli Evler yolu üzerindeki teyyare meydanının yakınında geçici bir pist hazırlanıyor. Ahşap tribünler,

0: askeri çadırlar, basit tartı alanları ve jokey odaları. İstanbul'dan trenle getirilen 3, Ankara'dan da 1 atın katılımıyla toplam 4 at ilk yarışta koşuyor. Ödül 2000 lira. Bu yarışı İhsan Atçı'nın bindiği Ali Muhittin Hacı Bekir Bey'in Neriman adlı atı kazanıyor. Son yarışın 50 milyon liralık ödülü ilk bakışta 1927'nin 2000 liralık ikramiyesinin yanında oldukça mütevazi gösteriliyor. Ancak o dönemin 2000 lirasının satın alma gücünün örneğin kaç kilogram altına karşılık geldiği düşünüldüğünde bambaşka bir tablo çıkıyor ortaya. Bu farklı tablo spor tarihinin çok başlı başına bir ekonomi yazısı konusu oluyor. Atatürk'ün İsmet İnönü ile beraber tribünde seyrettiği ilk yarışın bugün hala milyonları ekran başına toplaması kolay bir şey değil. Benim için spor, başka birçok insan için kumar olarak algılanan at yarışının en prestijli koşusunda 100 yıldır değişmeyen bir gelenek var. Organizasyonun her yıl hala Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenmesi ve kazananın Gazi koşucusu galibi unvanını ömür boyu taşıması bu kupaya bambaşka güçlü, dinamik bir anlam yüklüyor. Yarışların amatör bir takipçisi olarak Gazi koşusuna gösterilen saygının yalnızca Cumhuriyet kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e duyulan vefadan ibaret olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Rakibe, ata, emeğe, yarışın dinamiklerine, 100 yıllık tarihine gösterilmiş bir yaklaşım diyor. Yazı böyle uzun uzadıya gidiyor ama Gazi koşusu gerçekten çok değerli bir koşu. Ve bu koşu dikkate alındığında geçtiğimiz hafta Türk atçılığının efsanevi yarışlarından birini geride bırakmanın güzelliğini yaşadık. Halis Karataş'ın Şampiyon filminin sonunda da bir repliği olan ve CNN'de o zaman sunduğum haberi alıp direkt oraya koyan ve Bolt Pilot'ı hatırlayan, Bolt Pilot'la bir anlamda şekillenen bir hayatı olan bir birey olarak şunu çok net söyleyebilirim ki bazen at yarışları sadece bir at yarışı olmanın çok ötesindedir. Tarihi olguları, bambaşka bakış açılarını, inanılmaz dinamikleri de yüreğinde taşır ve işte o taşıdığı resim bugün belki de bizim en değerli tablolarımızdan biri olarak Türk spor tarihinin yansıma gösteriyor. Saygıdeğer dostlar, beraberliğimizde saatleri 8.38'e getirdik. Ve bir reklama gideceğim. Reklamların ardından siz değerli dinleyenleri yayına alacağım. Bir kez daha söylüyorum. Bu arada arayan dostlar yok. Acaba benim telefonum mu bozuk? Bana yazarsanız sevinirim. 212 alan koduyla 273-10-10 telefon numaram. Ve bir reklama gideceğim. Reklamların ardından sizlerle birlikte olacağız. Ayrılmayın.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan
2: reklam
1: sonra devam edecek.
3: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: De bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
5: Reklam bitti.
6: Emre Tilev'le uyandırma servisi.
7: Evet, devam ediyoruz ve yağmur gibi mesajlar ve telefonlar geldi. Hepsi özür dilerim efendim. İlk telefonumu aldım. Sonu 48. Zannediyorum bu saati bekliyordunuz hepiniz. Alo, hoş geldiniz.
8: Merhabalar Emre Bey.
7: Günaydın.

0: Efendim buyurun, kusura bakmayın, özür dilerim.
1: Çok yaşayın bu arada.
0: Hep evet. Güzel, sağlıklı yaşayın.
1: Ben öncelikle sağlıklı yaşayın. Bu arada ben bir Dünya Kupası ile önce başlamak istiyorum. Milli takımımızın durumuyla alakalı. Bence milli takımımız en ağırlıklı olarak deneyimsizlikle elendiğini düşünüyorum. Turnuva deneyimsizliğiyle. Dünya Kupası'nda bir puan almanın ya da bir gol atmanın ya da bir gol yememenin ne kadar değerli olduğunu unutarak gittik bence. Bu çok önemli bir konuydu. Rakiplerimizi küçümsedik. Başkandan başlayarak Dünya Kupası'nı almaya gidiyoruz diyerek bence takımımızı da yani çok güçlü gördük. Güçlüyüz ama bu kadar güçlü değildik ve hiç deneyimli değildik. Bence bu tecrübesizliğin acısını, bedelini ödedik. Ben hatırlıyorum, size yayına katılan arkadaşlar Paraguay kim, işte Avustralya kim diyen taraftarlar grubu. Yani bizler de halk olarak da kendimizi çok büyük aynasında gördük, dev aynasında gördük. Bence elenmemizin en büyük sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Yoksa kaliteli bir takımımız vardı. Belki ilk maçlara bir puan almak için çıksak çok farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. İlk söylemek istediğim şey bu. İkinci konuda yönetim anlamında, özellikle başkanlık anlamında, federasyon başkanı anlamında baştan sona yanlış yönetimle, hatta küçümsemenin bence başladığı yer orasıydı. Kampından tutun, yani idarede de aynı şekilde çok kötü idare ettiler kamplarımız, basın yönetimimiz, oradan buraya laf yetiştirmeler gereksiz. Bu bence takım üzerinde de büyük stres yarattı, oyuncuların üzerinde de. İkinci konumda bu olduğunu düşünüyorum. Dünya Kupası'yla alakalı da bence Amerika iğrenç bir Dünya Kupası yönetiyor. Çok ciddi taraftar grubu var. Ciddi izlenim
0: Hocam,
1: var. 70-80
0: iğrencin
1: bin
0: ötesinde
1: taraftar topluyor.
0: dün Mısırlılara, Mısır heyetine Dallas polisi saldırdı. Yani resmen
1: Evet.
0: görüntüler var. Yani ben böylesine bir rezil bir Dünya Kupası hiç tanıklık etmemiştim.
1: Yani utanıyoruz. Dünya, evet, %100 aynı fikirdeyim. Yani İran'a yapılanlar, dün işte Arjantin'e, Messi'ye bile bir önceki günde olabilir. Yani aramalar vesaireler, gerçekten Amerika bu işi rezil etti. Halbuki çok ciddi bir izleyici kitlesi var. Statlar dolu, Dünya Kupası gibi Dünya Kupası aslında. Fakat Amerika tarafının idari yönetimi gerçekten çok kötü. Rezillik bence, büyük rezillik. Yorumlarım bu şekilde.
0: Peki. Teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun.
1: Ben
0: Hemen bir
1: teşekkür
0: diğer
1: ederim.
0: dostuma gidelim. Sonu 85 ile bitiyor. Günaydın efendim. Hoş geldiniz.
2: Alo, günaydın Emre Bey. İyi
0: Buyurun
2: yayınlar.
0: efendim. Söz sizde.
2: Emre Bey, dediğiniz olsa da milli takımdan bahsetmek istiyorum kısacık da olsa. Biz Türk milleti olarak biraz herhalde duygularını uçlarda yaşayan bir milletiz. Yani iki maç kazanmayla milli takım oyuncularını, Montella'yı, hatta ve hatta ne hikmetse federasyon başkanını nereye koyacağımızı bilemiyoruz. Bir maç kaybettiğimizde, Avusturya maçı gibi bir maç kaybettiğimizde de nasıl eleştireceğimizi, nereden vuracağımızı da bilemiyoruz. Yani bu hak eden hak ettiği değeri verip hak ettiği kadar eleştirsek belki her şey daha farklı olabilirdi. Bunu voleybolda gördük. Yani Filenin Sultanları'nda, keza basketbolda yerler görüyoruz. Yani bizde zannedersem kronik herhalde biraz. Duygular uçta yaşayıp hak eden hak ettiği değeri ve eleştiriyi vermiyoruz. Bunlar düzelse bence biraz daha iyi olabilir diye düşünüyorum Emre. Teşekkür
0: Peki,
2: ederim, sağ olun.
0: ben teşekkür ediyorum. Sonu 11 ile biten saygıdeğer dostuma gidiyorum. Günaydın, hoş geldiniz.
3: Selamünaleyküm abi. Hayırlı cumalar. Ben İstanbul'dan Ahmet. Nasılsın abi, iyi misin?
0: Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Size de hayırlı günler. Buyurun efendim.
3: Abi, sözlerde için teşekkür ederim. Abi, öncelikle ben yabancı sınır hakkında konuşmak istiyorum abi. Artık Dünya Kupası beni ilgilendirmiyor. Ben seyretmiyorum da çünkü eğlendik zaten. Yabancı sınır hakkında abi şunu söylemek istiyorum. Şimdiye kadar galiba bu kural 20 kere falan değişmiş herhalde. Tam bilmiyorum ama 16 mı 20 mi, öyle bir şey. Ya şimdi şöyle bir şey var abi. Bu 20 kere kural değişmiş. Ama hiçbir şey değişmemiş gene. Yani altyapıdan ne oyuncu çıkmış ne bir şey çıkmış. Sen 10 yılda bir Arda Turan çıkarıyorsun. 10 yılda bir Arda Güler çıkarıyor. Şimdi 10 yılda bir Burak Yılmaz çıkarıyor. Böyle yani kendini gösterebilen. Ondan sonra yani yabancı sınırı getirip yani bu işi çözmeye çalışıyorlar. Şimdiye kadar da zaten hiçbir faydası olmamış, çözülmemiş. Yani şimdi milli takımımıza bakıyorum abi. Zaten yarısından çoğu da yurt dışı yetişme abi. Yıldız dediğimiz Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız. Ya abi şöyle bir şey söyleyeyim. Altyapıda ya da seçmelerde oynatılanlarda işte yani bu işte doktorun oğlu, bu amcamın oğlu, bu dedemin oğlu, bu onun oğlu, bu bunun oğlu. Yani bu şekilde olduğu sürece yani torpilla morpilla futbolcu çıkmaz abi. Benim fikrim bu. Bir daha abi Galatasaray hakkında birkaç şey daha söylemek istiyorum. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bir yerlere gelmesi için yarı final, işte çeyrek final. İki tane dinamik orta saha lazım abi bence. Yani Torreira ile Lemina ile bu iş olmaz bence. Sol stoper lazım abi. Abdülkerim de çok ağır abi bana göre. Yani bir sol stoper, iki orta saha, bir on numara, bir de yedekleyici bir forvet, bir de kanat lazım abi. Bu şekilde bence bir yerlere gelebileceğimizi düşünüyorum. Yabancı sınır hakkında görüşlerim de bunlar abi. Teşekkür ederim dinlediğin için. Söyleyeceklerim bu kadar abi.
0: Teşekkür ediyoruz. Sonu 59'la biten değerli dostumuza gidelim. Günaydın, buyurun.
4: Merhabalar Emre Bey, kolay gelsin, iyi günler.
0: Sağ olun.
4: Ben Beşiktaş taraf, sesim geliyor değil mi?
0: Tabii ki efendim, dinliyoruz.
4: Bir Beşiktaş taraftarıyım da keşke Beşiktaş yönetimi Fenerbahçe'nin Mourinho'ya yaptığı gibi Sergen Yalçın'ın tazminatını verip susturabilseydi. Beşiktaşlıyım deyip Beşiktaş'a bu kadar zarar verebilen kimse olmamıştı. Ondan sonra Serdar Aradarı'ya da bir eleştirim var. İlk önce TCK başkanlığını bırakıp sonra Beşiktaş başkanlığına odaklanması gerektiğini düşünüyorum. Beşiktaş kulübü için söyleyeceklerim bunlar. Bir de size karşı bir sorum var. Türkiye eleme maçlarından belliydi kötü oynadığı. Çok kötü oynuyordu çünkü. Dünya Kupası'nda alacağımız sonuçlar bas bas belliydi bu şekilde geleceği. Biz yayınlarda sürekli Montella'yı eleştiriyorduk. Yeni jenerasyonun ekmeğini yiyor. Yoksa Montella'nın bir şey yaptığını da düşünmüyorduk. Ve siz ısrarla Montella'yı savunuyordunuz. Kendinize bir öz eleştiri yapmayı düşünüyor musunuz? İyi yayınlar, teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Ben zaten bununla ilgili değerlendirmeyi yaptım, konuştum. Ama ben hala Montella'nın başarısız olduğunu düşünmüyorum. Yani eğer siz sadece ön elemelerdeki iki mücadeleyle bunu ele alırsak yanlış yapmış oluruz. O zaman o ön eleme noktasına nasıl geldik? Yani grupta İspanya'nın hemen arkasında yer aldık. Onu geçtik. Peki 4-2 yıl önce 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın kapısını nasıl açtık? O da mı tesadüf oldu? Orada çeyrek finalin kapısından nasıl döndük? O da mı tesadüf oldu? Uluslar Ligi'nde oynadık. Uluslar Ligi'nde C Ligi'ne kadar düşmüştük. Oradan C Ligi'nden B Ligi'ne ve devamında A Ligi'ne yükseldik. O da mı tesadüf oldu? Biz sadece 3 tane 4 tane maç ile değerlendirme yapıp da Montella'nın kötü hoca olduğunu söylersek yanlış yapmış olabiliriz. Ama Montella'nın formsuz bir Dünya Kupası'nı geçirdiğini söylemek yanlış değil. Ya da Montella'nın ortaya koymuş olduğu performansı olumsuz değerlendirmek yanlış olmaz. Ben de Montella'nın gitmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Bu öz eleştiriyi yaparken de zaten daha önce de yaptım. Dünya Kupası'nda bu kadar kötü bir Montella beklemiyordum. Yani bugün Türkiye Dünya Kupası'nda elendiyse bunun müsebbiplerinin birincisi Sayın Vincenzo Montella'dır. Yani bunu hatta sevgili Murat Sancan örnekleriyle de defalarca anlattım. Aynı şeyleri tekrar konuşmanın gereği yok. Ama Montella'nın kötü bir hoca olduğunu söylemek, bu bence çok insafsızlık olur. Hatta futbol bilgisini sorgularım kişilerin. Yani derim ki ya kardeş, yani bir futbol bilgisi üzerine bir beraber konuşalım. Mesela Golden Zone nedir? 18. bölge nedir? Ya da futbol sistemi içerisindeki istatistiki ya da diğer öğeler üzerinde nasıl analizleriniz vardır konuşurum. O yüzden evet, Dünya Kupası'nda kötü bir Montella, kötü bir performans. Ama Montella'nın milli takımdaki hüviyeti, hayır, o kadar kötü değil. Bu noktaya gelemezdik yoksa. Hattımızda bir değerli dinleyenimiz var. Sonu 80'le bitiyor. Hoş geldiniz efendim, buyurun.
5: Emre abi, sesin geliyor mu?
0: Tabii ki geliyor. Sizi dinliyoruz efendim.
5: İyi günler Emre abim. Beyoğlu'ndan arıyorum ben, Kasımpaşa'dan, Niyazi Müslüm. Ben öncelikle ilk etapta bu Dünya Kupası başlarken yapmış olduğunuz

0: biliyorum dediğin ilişkiyi hiç unutmuyorum. Arkadaşım, Paraguay maçını kaç defa izlediniz? Hatırlıyor musunuz böyle bir konuşmanızı?
1: Aynen öyle dedim. Doğrudur.
0: Ya gerçekten sizi tebrik ediyorum. Ben hocamızı başarılı buluyorum. 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na gitmişiz. Yani değişimde de ben bir şey olacağını sanmıyorum. İstikrar her zaman önemlidir. Yani zannediyorlar ki bunu küçümseyerek söylemiyorum. Erzurum Spor'la, bakın ben Erzurum Spor'luyum. Sanki Erzurum Spor'la maç çıkıyoruz. Ya biz nasıl ülkemizin en iyi futbolcularını çıkartıp oynatıyorsak, onlar da ülkesinin en iyi futbolcularını çıkartıyorlar. Bunu bir türlü anlayamıyoruz. Yani hocam, Paraguay, çantada kekmek, Avusturya, çantada kekmek görüyoruz. Ben sadece bunu söylüyorum. Sizi tebrik ediyorum gerçekten. Müthiş bir yorum yapmışsınız hocam. Ben bunu arkadaşlarıma da anlatıyorum. Onlar da böyle, lan Montella işsin, yok o yok, bu böyle bir şey olur mu? Ya, alakası yok. Bunu bir türlü anlayamıyoruz. Aa, gönderdik hocamızı. Kim gelecek abicim, kim? Hocam, kim gelecek? Çok merak ediyorum.
1: Benim tek bir adayım var. Yani ben Montella'nın çok yıpratıldığını düşünüyorum. Yani kötü bir hoca olduğu için gönderilmesi gerektiğini düşünmüyorum. Ama bu ülkede çok yıpratıldığını ve bunun da takım üzerinde olumsuz bir baskı yarattığı fikrindeyim. O yüzden ben olsam mesela milli takımın başına Murat Yakın'ı öneririm. Yani Murat Yakın hem bizden biri, içimizden biri, yurt dışı görmüş. Şimdi bakın işte son 16'ya taşıdı 88 yıl sonra İsviçre'yi ve daha önce yaptıklarını da ortada. Yani bu bağlamda kötü bir aday değildir Murat Yakın. Bakın Nagelsmann da gidiyor şimdi. Jürgen Klopp gelecek belki de. Ama şunu söylemekte fayda var. Onun da altını çizelim. Bu kadar kötü bir performans sergileyen Montella'nın çizgisinin de Futbol Federasyonu Başkanı'nın da bu çizginin bozulmasında birinci sebep olduğunu düşünüyorum. Yani Futbol Federasyonu Başkanı da bence sözleriyle, bence ima ettikleriyle, bence anlattıklarıyla milli takım üzerinde gereksiz bir baskı kurdu.
0: Evet, çok az.
1: Yani bakın bugün milli takımda hiç konuşulmuyordu.
0: Ben tekrar sizi tebrik ediyorum. Gerçekten o günkü yapmış olduğunuz yoruma hayran kaldım. Ben fazla arkadaşlarım da vaktini almayayım. Onlar da canlı yayına bağlanacaklardır. Kapattıktan sonra yorumunuzu yapabilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum size.
1: Sağ olun efendim, teşekkür ederim. Efendim mesela milli takımda hiçbir zaman prim mevzusu olmadı bu genç arkadaşlarda. Yani ne Arda çıktı prim dedi, ne Hakan çıktı, ne Meli. Ama bir anda Futbol Federasyonu Başkanı çıktı ve dedi ki 1,5 milyon dolar geldi. Üstüne de biz 500 koyduk, prim olarak dağıtıyoruz. Ya bunu mesela neden maç öncesinde ya da Dünya Kupası öncesinde açıklama gereği duydu? Ya da mesela milli takımdaki oyunculara ya biz size prim vermiyoruz dese biz oynamayacağız mı diyecekti bu çocuklar? Hayır, hepsi gidecekti, mükemmel şekilde yine mücadele edecekti. Keza yine aynı şekilde bir villa havası çıktı ve bu havayı sanki milli takımın futbolcu kardeşlerimiz çıkartmış gibi oluştu. Hayır, futbolcu kardeşlerim belki o villadan haberi yoktu. Ben villa hadisesinde tamamıyla Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun kendi PR'ını yaptığını düşünenlerdenim. Çok net, net kendi PR'ını yaptı. Bak ben Bodrum'da 4000 hanelik villalar yapıyorum. Burada futbolcular da olacak. Ya var mı kardeş villalar orada? Yapılacak. Sit alanı değil, o değil, bu değil. Orasına katılmıyorum. Yani o noktasında değilim. Orası beni ilgilendirmiyor. Ben o noktada değilim. Onu siyasi yazarlar, başkaları bilmem neler konuşsun. Ama ben şu noktadayım. Baba, yok bahçeden bir şeyleri vermek ne kadar anlamlı. Bir şey somuttur. Görürüz, elle tutarız, gözle görürüz ve teoloji dışındaki kavramlar için konuşuyorum. Fiziki bir durumu vardır ve deriz ki şu alandaki işte 20 tane villayı futbolculara veriyoruz. Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. Ama bu hadiseyi şov noktasına dönüştürüp kendi PR'ını yapıyorsan bu zaten göze batıyor. Kör bu göze parmak sokmak gibi. Kötü bir deyimdir ama böyle bir deyim vardır. O yüzden de buradaki dinamiklerde futbolcuları suçlarken, evet kötü oynadılar, evet berbat bir performans ortaya koydular, evet milli takım kötüydü, bunların hepsine varım. Ama ne primde ne villa işinde milli takımdaki oyuncuların ağzından bir tek bir şey duymadık. Beşiktaş kalecisi Daves Vasquez'le yolların ayrıldığı açıklandı. Bu devirde

iki kaleci alacaksın. Niye alındı, niye oynatılmadı ve niye yollandı demiş. Hapşırmıştım çok yaşa demişler. Bence Amerika dünyaya gövde gösterisi yapmak için organizasyonu almış. Valla olabilir efendim. Nogay'dan gelmiş. Nogay ne demiş? Günaydın demiş bir değerli dostum. Emre Bey günaydın. Özellikle sürekli bağlanan kişilerle ilgili demiş. Radyoda özellikle Dodo sizi ispitliyor, konuşturmuyor beni diyor. Ya hocam, herkese beni ispitleyebilirsiniz. Küçükken çok güzel laftı değil mi? Niye ispitliyorsun oğlum? Ya da işte beni niye ispiyonluyorsun falan gibi. Enteresan. Hocam istediğiniz her kişiye benimle ilgili olumlu olumsuz eleştiri yapabilirsiniz. Hiç sorun değil. Günaydın Emre Tilev. Hem nerede pres yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. Hem de temaslı oyuna hiç vakıf değiliz demiş bir değerli dostumuz. Hocam nasıl başarısız değil ya? Uluslar Ligi C'ye kadar düşmüştük. Oynadığımız takımlar bir, ama Montella düşürmedi ki oraya. Yani oraya Montella düşürse tamam. Sen ne fikirim? Yani Montella hoca falan değil demek bence yanlış. Takım şampiyon mu yaptı? Buna hiç katılmıyorum. Ya hocam bak, bizim yanlışımız ne biliyor musunuz? Biz Şenol Güneş'le 2002'de 48 yıl sonra gittiğimiz Dünya Kupası'nda 3. olduk ya. Zannettik ki 24 yıl sonra gittiğimizde de şampiyon olacağız. Öyle bir dünya yok. Mesela az önce bağlanan bir arkadaş var, diyor ki Bosna Hersek'e nasıl zorlanırız? Ya Bosna Hersek'in nasıl basketbol oynadığını biliyor muyuz? Uzunlarını biliyor muyuz? Adamların NBA yıldızları var. Yani biz elbette ki çantada, dünya artık öyle çantada keklik maçlar yok. Ne basketbolda, ne futbolda, ne voleybolda hiçbir şey de yok. Ama biz hep öyle görüyoruz. Niye? Çünkü ülkenin ismi, ülkenin pozisyonu ve ülkenin yüz ölçümü bize fikir veriyor. Hadi canım. Gerçekten mi? Yani Bosna bizim Ankara kadar diye biz basketbolda onları yeneriz. Yok, yok öyle bir şey. Bizim yanılgıya düştüğümüz nokta bu. Emre Bey, Murat Yakın'ın Türklükle alakası olmayan biridir. Hatta zaman zaman ben hiç duymadım Murat Yakın'dan bu konuda. Kaldı ki şimdi bakın, bu yorumu yaparken bu yorumun altını doldurmanız lazım. Yani Murat Yakın zamanında Fenerbahçe'ye gelmiştir. Fenerbahçe'de görev yapma ve orada görev almış bir isimdir. Türk kökenlidir. Yani Türk asıllı olup Türkiye'den İsviçre'ye göç etmiş bir ailenin oğludur. O yüzden de bunu hemen bu noktaya bağlayıp geçmişte de böyle bir değerlendirmeler yaptı gibi olayı hemen siyasi nokta içerisinde ele almak bu bence çok adil değil ya. Ben adil görmüyorum. Hacı Osmanoğlu acaba bu villalarla yaptığı reklamda 50 milyon avro yapamazdı. Doğru. Yani çok net söylüyorum. Yani mesela nükteden yaklaşmış. Ceferin'i ya da Infantino'yu gördüğünde şey demiş midir? Ya futbolculara villa verdim, size de vereyim birer tane. Bak çok güzel yer falan demiş midir? İzmir'den günaydınlar. Dünya Kupası'na katılmayı ve Amerika'yı yenmeyi zanneden zihniyeti kınıyorum. Bunların biri hak ediş, diğeri gösteriştir. Bunlar farklı yerlere çekilmesin. Basiretsizliktir hocam. Yani Avustralya bugün son 32'de. Paraguay son 32'nin içerisinde. Yani baktığında biz biraz izlemediğimiz, analiz etmediğimiz, ortak değerlerde buluşmadığımız takımlar üzerinden yorum yapıyoruz. Bugün Paraguay son 16'ya kaldı ya. Fransa ile oynayacak. Keza Amerika Birleşik Devletleri son 16'ya kaldı. Belçika ile oynayacak. Bunlar senin grubundan çıkan takımlar. İşte Avustralya Mısır maçı var. Bak bakalım ne olacak. O yüzden biz ne zaman kendimizi dev aynasında görmeyi bırakacağız? O zaman doğru bir noktaya geleceğiz. Ben de o yüzden diyorum ki bu eleştirilerin sonu ve bu bitişi hiç gözükmeyecek. Yani olmayacak. Ucu bucağı olmayacak. O yüzden de Montella gitmeli. Montella gitmeli ki Montella da zihnini, milli takımda aklını birazcık sadeleştirmeli. Çünkü herkes İskoçya teknik direktörü, Çekya, Güney Kore, o bu istifa etti diyecekler. Ama ben faturayı sadece Montella'ya çıkartanlardan değilim.
bu işin faturasını

0: saygıdeğer Türkiye Futbol Federasyonu heyeti de var. Emre abi, Bosna Hersek'e nasıl zorlanırız diyen arkadaşın, Bosna Hersek takımının Yugoslav ekolü olduğunu bilmiyor galiba. Yugoslavya parçalanmadan önce tüm kulvarlarda futbolda tabii canım. Yani Yugoslavya hocam, Universite oyunlarına ev sahipliği yapmıştı Yugoslavya falan. Efsanevi bir ülke. Sporda özellikle inanılmaz başarıları vardı. Zaten hani komünist bir rejimle yönetiliyordu. Aç bak Emre Bey, altını rahatça doldurursun. Ayrıca Fenerbahçe'den kaçmıştır sözleşmesi varken demiş bir değerli dostumuz. Bakıyoruz hocam. Yani Fenerbahçe'den neyse ya, girmeyeceğim polemiğe. Emre Bey, Montella'yı başarılı bulmak, o giderse yerine Murat Yakın gelsin demek biraz vizyon eksikliği değil midir sizce? Yo, benim fikrimdir bu. Yani bu fikre katılmamak da sizin bakış açınızdır. Ben böyle görüyorum. Yani ben oynattığı futbolu beğeniyorum. İsviçre'ye 88 yıl sonra getirdiği başarıyı beğeniyorum. İsviçre maçı anlattım iki tane. Yani Uluslar Ligi'nde. Murat Yakın'ın teknik direktörlüğünde. Hani ezbere konuşmuyorum. İki tane İsviçre maçı anlattım. İkisinde de oynattığı futbolu hoşuma gitti. O yüzden de ne bekliyorsunuz mesela? Yani bu ülkeye Del Bosque geldi, kasap dedik adama. Aragones geldi, ülkeyi dünya şampiyonu yapmış adam. Onu da beğenmedik. Lucescu'ya geldi, Lucescu'yu değerlendirirken adama demanslı dedik. Kafa gidiyor geliyor bunun dedik. Adam neredeyse sahada vefat edecekti. Allah nur içinde yatırsın. Yani biz kimi beğeniyoruz mesela? Biz kimiz? Fatih Hoca'yı getirsek o Galatasaray'la ne yaptı ki diyeceğiz. Şenol Güneş'i getirsek aman Şenol Hoca ya, aman çok konuşuyor, çok fazla değerlendirme yapıyor, çok filozofvari diyeceğiz. Mustafa Denizli'ye çok yaşlandı, kaç yıldır takım çalıştırmıyor diyeceğiz. Aykut Kocaman'a o onu Fenerbahçe bile kabul etmedi diyeceğiz. Abdullah Avcı desem aman aman abi, aman o olmasın diyeceğiz. Ne istiyoruz mesela? Ne bana onu söyleyin, ne istiyorsunuz mesela?
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam

0: oldu. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Sıradaki şarkı Hep İcin'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Reklam bitti.
4: Efendim reklam bitti. Beraberliğimiz devam ediyor sizlerle ve bu bölümde Marmara Üniversitesi'nin saygıdeğer dekanı Mehmet Yorulmazlar, Profesör Mehmet Yorulmazlar bizlerle birlikte olacaktı ama Marmara Üniversitesi mezuniyet töreni var. O yüzden orada telefonlarınızı alacağım. Keza yine mesajlarınızı okumaya gayret edeceğim. Yani benim fikrimin bu olduğunu bir kez daha söylüyorum Murat Yakın ve Montella konusunda. Adamlar 6 defa, sen 2 defa Dünya Kupası'na katılmışsın. Ülkesinin bu boş hava niye bizim millette? Evet, çok doğru. Yani adam hatta bunu anlattı, Avustralyalı futbolcu. Dedi ki hocam biz 6 kez geldik buraya. Ve buradaki hadiseyi biz biliyoruz. Dünya Kupası. Ve 6 kere gelmek demek 24 yıl gelmek demek. Yani 24 yıldır kesintisiz Dünya Kupası'na geliyor adam. Demek ki oradaki havayı, eksikleri, yanlışları, dinamikleri görüyor ve biliyor. Yani şimdi hayatınızda hiç radyo stüdyosu görmemişsiniz. Sizi bir kere getirdim, gösterdim, sonra da çekip gittiniz. Sonra 24 yıl sonra bir daha geldiniz. Yahu 24 yılda neler değişiyor biliyor musunuz? Her şey değişiyor. O yüzden de biz o değişime ne kadar ayak uydurabildik onu sorgulamamız gerekmiyor mu? Bizim Dünya Kupası tecrübemiz nedir? Ya biz 1960'ta başlayan Avrupa Şampiyonası'na ilk kez 1996 yılında gidebilmişiz. Ne zaman bunu gelenekselleştirebiliriz? O zaman başarılı olabiliriz. Bir kez daha söylüyorum. Yıpranmış bir Montella ile yola devam etmek yanlıştır. Ama buraya da doğru bir ismi kurmak mı gerekir? Evet. Ama bence ben Uğur Meleke'ye katılıyorum. Topyekün her şeyi sil baştan yapmak lazım diyeceğim. Ama biz o sil baştanları o kadar çok yaptık ki. Ve sil baştanlar bitmiyor hocam. Bu şeye benziyor. Siz dağınık bir adamsınız. Ve anneniz her cumartesi günü odanıza giriyor ve şöyle diyor. Ya şu odayı bir topla. Pazar günü öyle topluyorsunuz, sonra yeniden dağıtıyorsunuz. Sonra haftaya cumartesi fırça yiyip pazar yine topluyorsunuz. Yine dağıtıyorsunuz. Ama şunu öğrenemiyorsunuz. Baba dağıtmadan da sistemi yürütebiliriz. Yani çıkarttığım kıyafeti kirliye atarım. Yeni kıyafetimi giyer. Odamı temiz tutmaya çalışırım. Arada bir viladayla silerim ya da işte ne varsa anneme de yardımcı olurum. Biz bunu yapmıyoruz. Her gelen başkan kendi yoğurdunu yemeye çalışıyor. Hocam yoğurt artık ekşidi. Biz artık bundan bıktık. Ya şu ülkede 20 kere son 15 yılda yabancı oyuncu kriterleri değişmiş. Biz son 20 yıl içerisinde 21 takımla lig oynadık, 20 takımla oynadık, 18 takımla oynadık, 19 takımla oynadık, bir takımı bay yaptık. Biz ikinci ve üçüncü liglere ne kadar önem veriyoruz mesela? Ya ben geçen yıl yayıncısıydım. Türkiye Futbol Federasyonu ile bu konuda defalarca istişare ettik Mustafa Güvenç üzerinden. Ve Mustafa Güvenç'e her seferindeki grupta ben de vardım TFF. Yazarken ne olur cumartesiye 3 maç, pazara 3 maç, pazartesiye de en az 1 maç, cumaya da 1 maç alalım diyordum. Hiç yapmadı. Türkiye Futbol Federasyonu aradığımda bütün maçları ikinci ligde pazara koymuş mesela. Neden hocam diyorum. Hocam diyor şimdi kim uğraşacak onunla diyor. Ve o hakemi göndereceğiz bilmem ne, bir sürü iş var diyor. Çünkü tembel bir Türkiye Futbol Federasyonu var. Bak çok net söylüyorum. Size bunu binlercesiyle ispat edebilirim. Açın fikstürleri bakın ya. Adam ikinci lig maçlarının yayıncısıyım ben ve bütün maçları pazara koymuş. Peki bin grup ne yapıyor? Doğru olanı yapıyor, uyarıyor. Diyor ki kardeşim şu maçı şu güne koy, bu maçı bugüne koy, şu maçı bugüne koy. Ya yıllardır, bak yıllardır fikstürde, ta 2000'lerde hatta 1990'larda yapılmış sistemle fikstür çekiyoruz. Sonra da herkes bu fikstürün gerçekliği üzerine yorum yapıyor. Federasyonda 1000'e yakın adam var. Ya Allah'ını severseniz. Bu kadar büyük bir federasyon bünyesi içerisinde her hafta kendi içerisinde canlandırılamaz mı? Bu ülkede
3: takımlar futbolu bırakıyorlar. Altın Ordu 2. ligden çekildiğini açıklıyor. Başkanlar imdat diyor, parasızlıktan kıvranıyorlar. Ve siz bahis şike oynadılar diye geçen yıl liglere tam orta göbekte bir hançer saplıyorsunuz. 4 hafta ligi ara veriyorsunuz. Sonra da diyorsunuz ki milli maçlar bitsin açıklayacağız. E açıkla. Bak 2 hafta oldu. Hadi açıkla. Ne bekliyorsun? Yine Ağustos'ta lig başladığı anda mı açıklayacaksın? Ya da elindeki o futbolcuları kulüplere karşı bak kardeşim 10 artı 2'yi yapıyoruz. Sen 12 artı bilmem ne istiyorsun, futbolcularına ceza veririm diye mi kullanıyorsun? Ha? Ben soruyorum, hadi bana bunu açıklasın bir tane Türkiye Futbol Federasyonu yetkilisi. Cep telefonum var, buyursunlar arasınlar. Sen elindekini koz olarak mı kullanıyorsun? Neden açıklamıyorsun mesela hangi futbolcular? Sadece bu iş 2. ve 3. ligdeki ve 1. ligdeki birkaç tane çocuğun üzerine yığılmış bir hadise. Mert Hakan'ın o zaman ne günahı vardı? Niye ezdik, parça pinçik ettik onu? Hakemlerin ne günahı vardı? Adamların kariyerlerini, her şeylerini bitirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız çıktı, dedi ki biz topyekün bununla mücadele edeceğiz dedi. Ettik mi topyekün? Edebiliyor muyuz? Peki o zaman nerede bu işin en önemli armadaları, Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı çalışan kurumları? Mesela temsilciler, mesela gözlemciler. Neredeler babalar? Onlar hiç oynamamışlar mı? Sütten çıkmış ak kaşıklar mı?

yoksa federasyonun koruma güdüsü altında hareket eden bir felsefeyle mi hareket ediyorlar? Soruyorum. Ben bir gazeteci olarak soruyorum. Hani açıklanacaktı? Ahmet Çakar çıktı, baş harfi S, öteki M. Bunları, o haberler kimler tarafından sızdırılıyor? Ya da Sayın Çakar ya da bir başkası prim yapmak,

başlayacak. Siz tam elemeler başlarken mi bunu açıklayacaksınız? Hocam, Türkiye Futbol Federasyonu nereden tutarsan elinde kalıyor. Kocaman bir yazı yazıyorlar mesela. İşte Arizona şöyleydi, böyleydi. Yahu Arizona kertenkelesinin imdat diye bağırdığı bir yerde muazzam bir tesis yapılmış ama sıcaklık hissedileni 40 dereceleri bulmuş. O olmuş, bu olmuş. Kendi güvenlik, bunu daha önce de anlattım. Kendi güvenliğini sağlayabilen bir felsefemiz var, anlayışımız var. Yapmadık mı biz bunu? Yaptık Galatasaray'la. Biz bunların hiçbirine imza atmıyoruz. Tanıdık eş dostları oraya gönderiyoruz. Bana Türkiye Futbol Federasyonu bunu açıklamayan, yani diyor ya Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu, hesap soramazsın. Soruyorum efendim, niye soramam ya? Benim vergilerim var onun içerisinde. Türkiye Futbol Federasyonu ne kadar özerk olursa olsun yayıncı kuruluştan aldığı bedelle döndürmüyor mu sisteminin ana arterlerini? Ben de Dijitürk'e her yıl deli gibi para ödüyor muyum? Ödüyorum. O zaman devlet kaynak ayırmıyor mu? Riva'daki araziyi devlet onlara vermedi mi? Benim orada tüyü bitmemiş yetimin hakkı var mı? Var. O zaman benim sorma hakkım da var. Ve ben soruyorum, diyorum ki kimleri götürdünüz efendim? O uçağa binemeyecek parası olan adamların uçaktan atılan fotoğraflarda, coşkularda ben resimlerini gördüm. Ben o insanların birçoğunu tanıyorum. Ya hocam bak, ben 36 yıldır bu mesleği yapıyorum. Size şerefim ve namusumla yemin ediyorum. Bakın, bu kadar büyük. Ben Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmek istedim ama parayı denkleştiremediğim için gidemedim Dünya Kupası'na. Çünkü bir uçak bileti 2000 dolara yakın. Konaklama, bilmem ne, osu busu 5000 dolar harcarsınız. Bu 250 bin lira eder. Türkiye'de gazetecilerin maaşları ortalama 28-30 bin lirayla 65-70 bin lira arasında değişir. Daha ötesi yok. Var işte Ersin Düzenler, onlar buna, bununla böyle çok celebrity ve mesleğinin duayenleri olan arkadaşları ayrı tutuyorum. Yıllarını bu işin içinde eritmişler. Ama ritim budur. Daha ötesi yoktur yani. Bu ülkede ben geçen yıl 2000 liraya maç anlattırdım. 2000 lira. Spiker arkadaşlarımıza 2000 lira verdik maç anlatımı için. Şimdi bir uçak dolusu adam gidiyor. Bunların hepsi kendi parasıyla gidiyor. Baba, biz aşmışız zenginlikte. O zaman kimse ekonomik darlıktan, zorluktan, ondan bundan bahsetmesin. Hayalci bir dünya o zaman. Bir, ya bu ekonomik zorluğu biz Sefil Emre Tilev'le buraya bağlanan kıymetli arkadaşlar mı yaşıyor ya? Biz ayrı bir dünyada mı yaşıyoruz hocam? Biz farklı bir dünyanın içerisinden mi geldik, bu dünyaya entegre olduk? Ben ayağımı yorganına göre uzatmak zorunda olduğumu biliyorum. Zor bir viraj, zor bir dönüş. Dünya zor bir ekonomik konjonktürden geçiyor. Kuzeyinde savaş var, doğunda savaş var. Benim işim siyaset değil, bu noktaya girmiyorum. Ama ekonomi noktasına geldiğinde tabii dayandığı yerlerden biri oluyor. Kimler gitti hocam? Bana bunu anlatması lazım saygıdeğer Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri. Nasıl gittiler? Mesela ben Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir resmini gördüm. 20 kişi, 15 kişi vardı fotoğrafın içerisinde. Hepsi TFF'de çalışıyor. 15 kişiyle çıkartma yaparken sadece 2 tane üst düzeyde psikoloğa oraya götüremiyor muyuz? Bu takımlarla çalışmış, onlara mentörlük yapmış, yol gösterici olmuş Profesör Turgay Biçer'e gelsem diyemiyor muyuz? Ya bu ülke Tugay Kerimoğlu'na, Bülent Korkmaz'a 2 tane bileti fazla gördü, fazla vermedi. Adam gözyaşlarıyla anlatacaktı. Bülent Uygun abimiz, saygıdeğer teknik direktör, çok severim Bülent abiyi. Oturdu anlattı bunu. Sana bilet vermezler Bülent dedi, bana bilet vermezler. Ama sponsorlar o biletleri hayatlarında maça gitmemiş, maçı bir tiyatro edasıyla seyretme minvalinde hareket eden herkese verirler. Sonra da biz Montella'ya, futbolculara, Hakan'a, ona buna hesap sorarız. Hadi canım ya. Siz benimle kafa mı buluyorsunuz ya? Ağam bizle eğleniyor mu ya? Emre Bey, iyi günler demiş bir değerli

0: Dostum, hayırlı cumalar. Az önce Murat Yakın Türk değildir diyen arkadaşa cevabım, Montella da daha Türktür değil mi diye sormuş. Hocam Montella yerine Sergen Yalçın gelmeli. Parayla işi yok. Adaletli olur. Oyuncularla da kanka olmaz. Hak eden formayı alır. Olabilir. Bakın, Sergen Yalçın da iyi bir alternatif. Semtteyiz hocam demiş. Oo, Çengelköy'ü yollamış. Hocam gittiysen mutlaka Çengelköy börekçisine bir takıl. Orada bir kıymalı bas seversen. Çok güzel. Mide ekşitmez bak. Vallahi ciddi diyorum. Çok güzeldir. Çınar altına da otur. Kahveni al. Kedicikler gelir yanına böyle. Oh, mis gibi bir boğaz havası alırsın. Günaydın Emre Bey. Sarıyer'den Gökhan Ayhan ben. Ne istiyorsunuz mesela sorusuna cevabım. Milli takımda liyakat ve adalet istiyoruz demiş. Tamam. Bu Montella'nın seçimi olmuş. Montella böyle görmüş. Aral Şimşir'in niçin almadığını ben de eleştirdim. Kaan'ın, keza İrfan'ın orada ne iş olduğunu ben de eleştirdim. Bunlar da yerden göğe kadar haklısınız. İşte o noktadayım zaten. Asıl soru şu. Montella'ya birileri suflörlük yaptı mı? Mesela bir Dünya Kupası'na giderken teknik direktör diyor ki bana teklif var Roma'dan diyor. Yani ben olsam şunu derim. Teklif mi var hocam? Evet. Değerlendir hocam. Değerlendir. Dünya Kupası'ndan sonra da senin seyrine bakarız. Ama sen öyle yapmıyorsun. Aman hocam, aman diyorsun ya. Hemen gel bir imza atalım diyorsun. Ve yine basıyorsun, bas bas paraları Montella oluyorsun. Emre Bey, enteresan olan bir şey var. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun hangi vizyonu vardı da bagajı dolu halde o TFF başkanlığını seçti kulüpler. Şimdi de gitsin diye uğraşıyorlar. Hocam, ben size söyleyeyim. Metin Kabataş yazmış. Çok basit. İbrahim Bey'i seçmelerinin tek bir nedeni var. Mehmet Büyükekşi Federasyonu'ndan kurtulma. Bunun da son dakika golünü atan Galatasaraylı delegeler. Kulis yapıldı. Hemen küt İbrahim Bey'e döndü. Yoksa İbrahim Bey de kendini seçileceğini tahmin etmiyordu. Zaten o da hani karambole üye oldu. Aday oldu. Ama Mehmet Büyükekşi'nin yapmış oldukları o kadar rahatsız edici bir noktaya gelmişti ki. Takımları alıp Riyad'a götürmesi, orada yapılamaması, o bu vesaire diğer unsurlar. Ya ben size soruyorum ya. Sayın Mehmet Büyükekşi ismini daha önce sporla bağdaşan bir noktada gördünüz mü? Hadi İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu gördük, Trabzonspor başkanıydı. Bu ülkenin yönetim organizasyon, sportif anlamda söylüyorum, şemasında bizim artık kendi sporcularımıza güvenme zamanı geldi. Bak, Hidayet'le basketbol, Suat Çelen'le jimnastik, Mehmet Bey'le voleybol, Mehmet Akif Üstündağ'la. Yani bu sistem böyle yürümeli. Mehmet Terziler, Mehmet Yurda Dönler, Fatih Çıntımarlar'la atletizm. Böyle olmalı. Sporun içerisinden o spor yapmış bireylerle hareket etmek lazım. Sen hiç radyodan anlamayan birini radyonun başına getirirsen adam bana der ki Emre'cim sabah 7'de geleceksin. Evet, saat öğlen 1'e kadar yayın yapacaksın. Baba dersin ya, 7 saat 6 saat yayın mümkün değil dersin. Yok yok, yaparsın, 6 saat ne, insanlar 9 saat çalışıyor der. Ama o 6 saat öyle bir 6 saattir ki 15 saate bedeldir. Ya yani küçük abdestin, büyük abdestin gelir, kalkamıyorsun bu koltuktan işte. Öyle bir 6 saattir. Ha ama onu bilen adam gelir der ki baba 3 saat tamam. 3 saat ideal bir yayın sürecidir. 3 saatten sonra başka bir planlama yapalım der. İşte futbolun gerçek dinamiklerini bilmeyen ya da sporda federatif anlamda yönetim noktasına gelmiş federasyonlardaki kimliklerin o yeri bilmemeleri kaynaklı patolojiler yaşıyoruz. Sağlıksız atmosferler yaşıyoruz. Bir reklam.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
1: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak...

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam bitti.
3: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
4: Efendim, bu arada Murat Yakın'la ilgili işte Türk değildir değerlendirmesiyle ilgili yorumlara çok fazla dostum bana cep telefonundan yazmış. Bunlardan biri de çok değerli bir menajer abim. Aynı apartmanda oturuyorduk diyor Murat Yakın'la. Yüksek bir binanın en üst katındaydı. Deprem olunca çok korktu ve Fenerbahçe ile konuşup Fenerbahçe'den ayrıldı. Depremden ayrıldı bu ülkeden. Başka bir algı olmasın değerlendirmesini yapmış. Doğruları bilmek kıymetli. Hattımızda da eski FIFOKO kartlı hakemlerimizden Deniz Ateş Bitnel var. Hocam hoş geldin.
5: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
4: Sağ olun hocam. Hocam, hakemler muhteşem değil mi Dünya Kupası'nda?
5: Yani güzel, şöyle muhteşem dedim ya, daha önceki yayınlarda da söyledim. Bir kere kurallar birebir uygulanınca, oyuncular bilinçli olunca, oyuncular yatmayınca, kurallar oyuncuların yatmasını engelleyince, hakemler bunları uygulayınca hem maçlar zevkli hale geliyor hem hakemler iyi, hatta çok iyi görünüyor. Aslında onlar da hata yapıyor. Faullerde hata yapanlar var. Zaman zaman kritik anlarda hatalar yapanlar var. Ama dediğim gibi bunlar çok göze batmıyor. Çünkü futbolun saygınlığına uyuyor herkes. Futbolcular buna uyuyor. Teknik adamlar uyuyor. Hakemler de tabii ki bu şekilde ön plana çıkmış oluyor. Başarılı olarak ön plana çıkmış oluyor.
4: Zurna'nın zırt dediği yere geleyim mi? Dün Mete Kalkavan diyor ki Türkiye'de biz birçok kuralı uygulayamadık diyor. Mesela 6 saniye kuralı falan. Sence Türkiye'de dakika 89... ve 89. dakikada Fenerbahçe Galatasaray maçı var ve kalecilerden biri topu elinde fazla tutuyor ve hakem korner veriyor ve o korner gol oluyor. Ne olur sence?
5: Hemen o maçtaki daha önceki olan pozisyonlar ortaya çıkarırlar. Derler ki işte o da orada işte 7. saniyede vermedi, burada 3. saniyede saymadı. İşte hepsini bir kıyaslama yapıp yerden yere vururlar. O maçta öyle olmuştu verilmedi, bu maçta böyle olmuştu verilmedi diye. İşte standart dememin sebebi o. Lig eğer hakemler tarafından standart bir şekilde kurallar uygulayarak başlar ve öyle devam ederse, kim yani takıma, renge, işte kulübe, isme göre esnemezse, o zaman bence başarılı olurlar. Ama bunu uygulayabilmek işte önemli. Mete Kalkavan'ın dediği de muhtemelen o, yani söylemek istediyor. Bunu işte 6 saniye kuralını bir kere uyguladı Alper Ulusoy, halen ilk ve tek uygulayan hakem olarak anılıyor. Galatasaray aleyhine sanırım olmuştu. Galatasaraylılar halen Alper Ulusoy'a tepki gösteriyor. Halbuki Alper Ulusoy'un bu uyguladığı kuraldan sonra defa kez diğer hakemler bu pozisyon olmasına rağmen, kaleciler elinde topu fazla tutmasına rağmen bunu uygulasalardı, o konuşulmazdı bile. Çünkü derlerdi ki evet, bütün hakemler uyguluyor. Ama şimdi bir takımın aleyhine olunca ya da o pozisyondan sonra olduktan sonra gol olur, o yeniyorsa ya da problem çıkıyorsa, işte burada adalet sorgulanıyor. Kişiye, kuruma ya da takımlara karşı farklı yaklaşımlar olduğu sorgulanıyor. O yüzden diyorum ya, bir 6 saniye kuralı vardı, bir kere uygulandı Türkiye'de. O da işte halen konuşuluyor, tepki gösteriliyor.
4: Peki hocam, şimdi yeni bir sezonun için hazırlıklar devam ederken hala hakemlerle ilgili tam bir gelişme olmadı ve milli maçlar bitince bahisle ilgili hadiseler devam edecek, önemli isimler açıklanacak dendi, bekliyoruz. Ama
5: temizlik devam edecek dedi İbrahim Hacı Osmanoğlu. Hakem camiasında temizlik devam edecek.
4: Deterjan mı bitmiş
5: ben
4: hocam?
5: Bak ya, şunu söyleyeceğim şimdi, Merkez Hakem Kurulu görevini devam edecek, hakem camiasında temizlik devam edecek dedi ve bunu söyleyen Merkez Hakem Federasyon

0: başkanı göreve geldiğinden beri 6 kez klasman yapan ve temizliğin tamamını yaptığını söyleyen Merkez Hekim Kurulu'na karşı bunu söylüyor. Yani 6 kez klasman yapılmış, 6 kez o klasmanların altına imza atmışsınız ama halen temizlik devam ediyor diyorsunuz. Temizlemeye çalıştığınız adamları oraya getiren sizsiniz yine. Nasıl temizlik bitmedi? Getirdiğiniz adamlar da mı kirliymiş o zaman? O zaman getirdiğiniz adamlar da mı problem, yoksa onları oraya getirdiğiniz için siz mi sorumlusunuz? Sorumlu olmalısınız. O koltuktan kalkmalısınız. Kalkmamakta halen ısrar etmek için açıklamalarla, üst üste yaptığı yanlış açıklamalarla batıyor İbrahim Hacı Osmanoğlu. Herkese bir gider yapıyor. Herkese sallıyor diyelim. Yani baktığınız zaman öyle. Amiyane tabirle böyle. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanısın. Dünya Kupası'nda başarısızlığı unutturmak için alakasız alakasız işler, alakasız alakasız açıklamalar yapıyorsun. O villalar yapılacak, milli takım oyuncularına dağıtılacakmış. İzinler alınmış. İzinler alınmadı deniyor. Gazeteciler tarafından bu söyleniyor. Orasının sit alanı olduğu söyleniyor. Acaba bu koltuğun tatlı gelme sebebi İbrahim Hacı Osmanoğlu TFF Başkanı değilken, sadece müteahhitken ya da inşaat işi yapıyorken bazı kişilerle ya da işte üst düzey siyasetçilerle, hatta Cumhurbaşkanı'yla görüşemeyecekken, TFF Başkanı'yken çok daha rahat görüşebiliyor olması mı ona tatlı ve cazip geliyor? Ya da bu tarz projeleri TFF Başkanı'yken çok daha rahat yapabileceği için mi o koltuktan gitmek istemiyor diye sorarlar. Olmayan bir projeyi milli takım oyuncuları üzerinden pazarlama konusu yapmak hem Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı koltuğunda oturan birine yakışmaz, ki yaptığı birçok yakışıksız hareket var, hiçbirini yakıştırmıyoruz ama bu ayrı bir konu. Bu işi ticarete döküp kendi ticari kazancını bu şekilde elde ediyor olmak, elde etmeye çalışması gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Ben İbrahim Hacı Osmanoğlu'na sadece şunu söylüyorum, hepsini geçtim, sadece Türkiye Futbol Federasyonu özel bir kurum olmasına rağmen onu aile AŞ'ye çevirdiği için, yani aile şirketine çevirdiği için o koltukta oturamayacak. Onu da fark etsin, onun farkına varsın. Kabul etmese de etse de herhalde Fatih Altaylı yalan söylemiyordur. Ya da bu haberi ilk çıkaran isme şimdi aklıma gelmedi, özür dilerim. Eğer aklındaysa işte aile şirketinde kimin hangi bölümde olduğunu yazmıştı. Aile şirketi diyorum, kimse yanlış anlamasın, Federasyondan bahsediyorum. Federasyonun her birimine birilerini yerleştirmiş bir şekilde. Soyadı aynı ya da farklı fark etmez. Hatta Serdar Akçer LinkedIn diye bir uygulama var biliyorsunuz. İşte orada CV'ler var. Oradan bir hanımefendinin soy ismi Hacı Osmanoğlu ve TFF'de çalışıyor diye fark etmiş ve bunu haberleştirdi. Serdar Akçer tehdit edilmiş bundan dolayı, nasıl bunu haberleştirir diye. Ben bunu nasıl haberleştirmek, tehdit etmiş
1: yayıncı
0: birileri.
1: Kuruluşun yorumcusunu ne diye
0: tehdit? Serdar Akçeri, yayıncı kuruluş değil, Serdar Akçeri tehdit etmişler. Şöyle bir hanımefendi var, soyadı Hacı Osmanoğlu ve LinkedIn'deki CV'sinde Türkiye Futbol Federasyonu yazıyor. Çalıştığı yer olarak Türkiye Futbol Federasyonu yazıyor. Serdar Akçer de bunu İbrahim Hacı Osmanoğlu'na bir soru soruyor. Akrabam çalıştırmıyor diyorsunuz ama bu hanımefendinin biyografisinde Türkiye Futbol Federasyonu yazıyor. Acaba sizin akrabanız mı diye soru soruyor. Bu kadar. O gündem oldu ve bunun yayınlanmasının üzerine Serdar Akçer'i birileri arayıp tehdit etmiş. Yani çok uzakta aramaya gerek yok. Tehdit eden kişinin ismini, cismini benim söylememe gerek yok. Kimin aradığını, kimin tarafından aratıldığını herhalde herkes tahmin ediyordur. Çünkü jargon bu. Bu şekilde yönetilen bir federasyon var maalesef. Şimdi bana çok garip gelmedi tehdit. Ama onlar bizi tehdit edecek diye, onlar arayıp bizi bu şekilde baskılayacak diye biz doğru bildiklerimizi söylemekten vazgeçecek bir güruh ya da bir şahıs değiliz. O yüzden biz doğru bildiklerimizi söylemeye devam edeceğiz. Ben geçen hafta demiştim, ben futbol yorumcusu değilim, spor yorumcusu değilim. Ben eleştirmenim. Eleştirileri yaparım. Eleştiriyi kabul eden kişiler ya da eleştiriyi dikkate alıp onu düzelten kişiler başarıya daha rahat ulaşır. eleştiriyi kabul etmek yerine, yaptığı yanlışları kabul etmek yerine üstüne bir de tehdit etmeye çalışırsa, o zaman dediğim gibi o kum saati doluyor, o koltuktaki süresi doluyor. İllaki bir şekilde o koltuktan kalkacak ve gidecek demektir. Çünkü sağa sola saldırmaya başlayan kişilerin demek ki bir bildiği var, bu sonu tahmin edebildikleri için başka işlere yönlenirler. Başka bir şekilde kendilerini nasıl söyleyeyim, çok da böyle hukuki olarak sıkıntı yaşamak istememek için temkinli konuşuyorum ama o koltuktan kalkacak bir şekilde, yani onun farkına varmıştır herhalde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı.
1: Efendim, Deniz Ateş Bitler hocamla birlikteyiz. Hocam, yeni sezon hakemlerle ilgili nasıl bir planlama var? Sizden bilgiler ne?
0: Yani yeni sezonda diyorum ya, temizlik devam edecek diyor. Ne yapacaklarını biz hala bilmiyoruz.
1: Öne çıkartacakları isimler var mı? Mesela ya da senin beğendiğin, şu çocuklar şöyle olsun, bu çocuklar böyle olsun.
0: Benim beğenmediğim ama federasyon bir numaralı hakemini ön plana çıkar, Yasin Kol. Yani onu herhalde en başa yazarlar. Ama bu senenin herhalde yıldızı tecrübe açısından yine Halil Umut Meler olur. Ben onu söyleyeyim şimdiden. Çünkü Halil Umut Meler sadece işine odaklanmış ve işini yapmaya gayret sarf ediyor. Yeni çıkan hakemlerden dikkat çeken isimler var tabii ki ama ben şimdi bunları, bu isimleri burada deklare edersem, o Deniz Hoca'ya yakın isimler herhalde bunlar, böyle böyle söylediğine göre bu isimlere destek verecek gibi algılanır. Bu algıyı da yaratmak istemiyorum. Çünkü benim alt ligden beri takip ettiğim birkaç tane hakem şu anda üst klasmana bir şekilde çıktı. Birilerinin isteği ve desteğiyle değil. Ama bir şekilde işte hakem camiasından işte Bayis ve Şiko diye gönderilen hakemlerin boşluğunda onlara bir fırsat doğmuş oldu ve onlar da bu boşluktan üst klasman olabildiler. Normalde çıkabilirler miydi? Ben çok mümkün görmüyorum. Çünkü maalesef öyle bir sistem getirmişti ki federasyon, merkez hakem kurulu, torpil düzeni getirmişti. Ama işte bu aldığı hakemlerden bir iki tanesinin gerçekten yetenekli olduğu, gerçekten torpilsiz olduğunu ben biliyorum. O yüzden onları oraya aldıkları için tebrik ediyorum. Bunlar başarılı olacak isimlerdir. Ben seninle birebir de isimleri paylaşırım. Gerçekten başarılı olacak isimleri. Ama burada işte kamuoyunda isim vermemek daha doğru olur diye söyleyeyim. Umarım onlara çabuk şans gelir. Süper Lig'de çabuk şans gelir ki Süper Lig'deki bu hakem eksikliği, hakem sıkıntısını en azından bir nebze giderebilmiş olurlar.
1: Saygıdeğer hocam, Deniz Ateş Bitner'le birlikteyiz. Hocam, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor transfer süreçlerini nasıl okuyorsun?
0: Yani şu anda Dünya Kupası olduğu için çok fazla transfer odaklı değilim. Daha çok Dünya Kupası'ndaki maçlara odaklıyım ama herhalde onlar da Dünya Kupası'nın bitmesini, kendi oyuncuları, olan oyuncularının işte piyasa değerlerini, gidecek oyuncuların işte takıma ne kadar maddi kazanç sağlayacağını planlıyordur diye düşünüyorum. Transfer yapan takımlar var ama çok böyle hakim değilim şu anda oyunculara, dediğim gibi hani kulüplerin yaptığı transferlerde çok bilgili değilim.
1: Seni bunaltmayayım. Şunu merak ediyorum. Dün seyredersin zaten, Portekiz maçında iki tane gol iptal edildi. Offside tartışması. Almanya'nın golü çok konuşuldu. Bu iptal edilirse Tah'ın attığı gol. O zaman mutlaka Dünya Kupası'nın dışındaki organizasyonlar da yeniden baştan gözlenmeli dedi. Evet. Bu konudaki fikrin nedir hakemlerin? Bir de çok bu açıklama, yani bir mikrofonu takarak açıklama yapmaları, seyirciyi de bilgilendirmeleri falan, bunlar bizim ülkemizde olabilecek şeyler mi? Ütopik mi ya da?
0: Yani şöyle, sistem kurulduktan sonra tabii ki olur. Onlar ülke federasyonlarının takdirine bırakılan şeyler. Hakemin açıklaması gibi ya da işte kalecinin elinde topu tuttuğu ve işte uzun süre saydıktan sonra, 5 saniye geri saydıktan sonra köşe vuruşu olabilecek durumlar.
1: Bu kurallar ülke federasyonlarına mı bırakılıyor?
0: Ülke federasyonuna bağlı olacak birkaç tane nüans var. Onlardan bir tanesi o, hakemin açıklaması. Şimdi orada şuna değinmem lazım. Yeniliklerden bir tanesi. Ben seninle hep şunu tartışıyordum, konuşuyordum, dikkat edersen. Çipli top olmadığı sürece bu problemler çözülmez diyordum. Hatırladın mı? Hani evet. Çipli top olmalı ki. Tabii, topa kimin dokunduğunu, ele temas edip etmediği, kimin en son dokunduğunun tespitini yapmak için çipli top şart diyordum. Dün öyle bir pozisyon yaşandı. Hemen takımı hatırlayacağım, bir saniye.
1: Sen bana pozisyonu söyle, ben seyrettim maçları.
0: Son dakikalarda 2-1 devam ederken maç, oyuncu kafasından sekiyor mu sekmiyor mu diye bir pozisyon yaşandı son dakikalarda. 2-2 olacak gol. VAR'ın müdahalesiyle topa kafanın temas ettiği çizgiyi göstererek, topa kafa temasının olduğu anda çizgi yukarıya doğru bir hamle yapıyor ve temas olduğu anlaşıldığı için gol iptal edildi. Yani çipli top sayesinde gol iptal edildi. Çok kritik bir goldü. 2-2 olacaktı. 2-1 bitti maç.
1: Hırvatistan maçı zannediyorum.
0: Hırvatistan maçı. Doğru. Portekiz'in yediği goldü. Hırvatistan'ın attığı goldü. Hatırladım şimdi. Şimdi çipli topun önemi burada açığa çıkıyor. Evet, çok fazla kullanılmayacak, çok fazla dikkat edilmeyecek bazı maçlarda, ama öyle anlarda öyle kritik kararlara nokta koyacak ki, bu da onlardan bir tanesi oldu. Düşünün, belki 2-2 olsaydı maç, uzatmalarda Hırvatistan tur atlayacak, Portekiz elenecekti belki. Ama 2-1 bitti. Doğru bir tespitle 2-1 bitti bu arada. Yanlış bir tespit değildi bu. Dolayısıyla çok önemli, kritik olaylardan bir tanesi çipli topa geçilmesi. Hakem kamerası var. Hakem kamerası tabii ki o yayıncı kuruluş için geçerli, ama bazı durumlarda hakemin kendini koruyabilmesi adına da çok önemli. Oyuncuların hakeme karşı saygınlığı ya da saygısızlığını birebir görebiliyorsunuz. Ve burada hakeme karşı olan tutumda, hakemin direkt bir kırmızı kart çıkardığı durumlarda oradan kendini koruyabilme ya da kendini savunabilme mekanizması aslında o hakem kamerası. Ya da işte pozisyonları açıklamaktan bahsettik hakemlerin. Şimdi öyle bir karar çıkıyor ki aynı anda 2-3 tane karar oluyor. VAR müdahale ediyor ve hakemin hangi kararı verdiğini çözemiyoruz. Geçmişte oldu, yaşandı. Hakem işte kırmızı kart için çağrılıyor ama aslında bariz gol şansından atmış oluyor. Orada açıkladığı anda bariz gol şansı dolayısıyla kırmızı kart diye, seyirci de bunun bariz gol şansı olduğunu anlıyor. Geçen sene birçok pozisyonda yorumcular olarak biz de yanlış değerlendirmeler yapabildik. İşte kırmızı kartı ciddi faulli oyundan mı verdi, bariz gol şansından mı verdi, ya da işte şiddetli hareketten mi verdi, başka bir pozisyondan mı verdi diye tartışmalar yaşandı. VAR kayıtları açıklanınca bazı pozisyonlar açığa çıktı. Burada uygulanırsa maç anında biz de öğrenmiş olacağız.
1: Evet, bu arada enteresandır, hani biz psikologları falan konuşuyoruz ama Tuchel Meksika ile eşleşti ya son 16 turda İngiltere. Ve Meksika maçı öncesi takımın kamp yaptığı otelleri tamamen değiştirmiş. Gizli, hiç kimseye söylemiyorlar ve özel cihazlar getirtmiş İngiltere'den. Ve yani Meksikalı taraftarlar gürültü yaparsa futbolcular bundan etkilenmesin diye. Enteresan değil mi?
0: Yani şey gibi, futbolun kendisi, yani kesinlikle savaşa karşıyız, kesinlikle savaş destekçisi değiliz, ama futbolun içerisinde de böyle bir taktik savaş var aslında. İngiltere'yi tebrik etmek lazım. Her türlü ihtimale düşünmüşler. Her türlü ihtimale karşı kendi savunmalarını yaratmış olmuşlar. Doğru bir yaklaşım bence. Tabii burada şey de, strateji de önemli. İşte hava sıcaklığı belki etkindir. Başka bir otele geçerek hava sıcaklığından da korunmak amaçtır. Taraftardan tabii ki işte yapacağı futbolcuları rahatsız edici davranışlardan korunmaktır. Ama enteresan geldi bana. Güzel bir yaklaşım olmuş.
1: Çok teşekkür ediyorum Deniz'ciğim.
0: Bir şey ekleyeyim. Dün Uğur Meleke Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'na açıkladı.
1: Adayım dedi. Sabah konuştuk onu. Ben de oyum olsa onu destekliyorum.
0: Yani ben İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun karşısına gazoz kapağı koysalar ben de gazoz kapağını desteklerim de. Şöyle
1: yapma.
0: Şöyle senelerde söylüyorum, lig takım sayısını düşünce kalitesi artar. Uğur Meleke'nin birinci maddesi o, 16 takımda oynansın diyor. Kesinlikle katılıyorum ve altındaki bütün maddeleri, o açıkladığı bütün maddelere imzamı atarım. Hatta onlara bir de şunu eklerim. Diyor ya, 4 takım düşsün, 5 takım zaten Avrupa hedefi var. Ortadaki takımlar son haftaya kadar mücadelelerini devam eder. Hatta 4 takım düştüğü zaman bir üstteki takımları da alt ligden gelecek 5. takımla play-out oynatırım. Ki o ortadaki takımlar da halen son haftaya kadar mücadeleye devam etsin. Ben Uğur Meleke'ye umarım 60 imzayı toplar, umarım başkanlığa adaylığını koyabilir. Çok mümkün görmüyorum çünkü doğru işler yapanlar maalesef çok fazla barınamıyorlar. Doğru işlere imza atacak gibi duruyor ama kazanması ya da adaylığını yapabilmesi, 60 imzayı toplayabilmesi çok zor gibi görünüyor. Yine de başarılar diliyorum kendisine.
1: Hocam önemli, neyse söylemeyeceğim bunu, bende kalsın.
0: Tamamdır.
1: Reklam vakti. İçin bazen içinde kalması güzeldir hocam.
0: Evet.
1: Kolay gelsin hocam. Anladın sen onu, kolay gelsin.
2: Reklam.

0: Reklam bitti.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
2: Efendim devam ediyoruz. Sevgili Ergun abiye gideceğiz. Ergun Atay'ı arayacağız. Bakalım Ergun abi bize neler anlatacak. Trabzon çünkü transferin en hareketli takımlarından biri. Müthiş işler yapıyor. Ben Ertuğrul Doğan'ın yönetim organizasyon şemasını da hep beğenmişimdir. Gerçekten güzel işler yapıyor mu? Bunu en güzel yorumlayacak isim de Ergun Ata. Biz İstanbul'dan hariçten gazel okumayalım. Ergun abi günaydın, hoş geldiniz.
3: Günaydın, hoş gördük. İyi yayınlar diliyorum.
2: Teşekkürler, nasılsınız?
3: Çok teşekkür ederim.
2: Trabzon sıcak mı?
3: Sıcak ve nemli. Yani Temmuz ve Ağustos aylarının klasik durumu. Sıcaklık bir yana, nem çok kötü Trabzon'da. O yüzden herkes yaylalara, dağlara kaçıyor burada. Sabah sporunu böyle rakımı 220 olan yazlık evimde, evin bulunduğu köyde, mahallede yapıyorum.
2: Oh mis.
3: Orada yaptım, geldim, evet. Ama burada nispeten biraz daha az nem oranı, ama sahilde nefes alınacak gibi değil.
2: Peki. Saygıdeğer hocam, nasıl gidiyor Trabzonspor? Memnun musun?
3: Ya, Trabzonspor genel olarak iyi gidiyor. Yani şu ana kadar 8 futbolcu transfer etti. Eksik mevkiler için çok önemli transferler bunlar. Eğer sonuç alınırsa, yani bu futbolcular bekleneni karşılarlarsa, Trabzonspor önümüzdeki sezon ligde adından daha çok söz ettirir diye düşünüyorum. Şu ana kadar Trabzonspor Muçi'yi, geçen hafta da konuşmuştuk, Muçi'nin bonservisini Beşiktaş'tan aldı 8,5 milyon euroya. Ardından Sabiolo'yu 8,5 milyon euroya yine aldı, sol kanat Vitoria'dan aldı. Cabral aldı Benfica'dan, sol bek 7 milyon euroya. Malinovski'yi Genova'dan bedelsiz aldı Trabzonspor. Orta sahada oynayan oyuncu. Önceki günde 4 yeni transferini açıkladı Trabzonspor. Milik Kabasakal Gaziantepspor'dan 422 bin euro bonservis bedeliyle ön libero Milik. Samet Akaydın Rizespor'dan bedelsiz transfer edildi. Stoper mevkinde ama kendisine ödenecek yıllık ücret hayli yüksek. Onun da altını çizelim. Metehan Mimaroğlu Gençlerbirliği'nden bedelsiz transfer edildi, sol kanat oyuncusu. Terry Karadeniz Köln U19 takımından transfer edildi, sol kanat oyuncusu. Bu da bedelsiz alındı. Trabzonspor'un kadrosuna Batagov'u da katılacak. Bilindiği gibi uzun süredir sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor bu oyuncu. Ekim'in sonları, Kasım gibi Trabzonspor'da aktif olarak yeniden oynayabilecek duruma geleceği söyleniyor şu an için. Trabzonspor bu transferlerin yanı sıra Augusto'yu gönderdi Zenit'e 15 milyon euroya. Zubkov'u AYK'ya gönderdi 4 milyon euroya. Arif Boşluğu Gençlerbirliği'ne 550 bin euroya gönderdi. Konyaspor'a gönderdi Arif Boşluğu. Visca bedelsiz Başakşehir'e gitti. Muhammed Cam kiralık Kızıl Yıldız'da Vakayem'e bıraktı. Onun anının durumu da belirsiz. Halen daha olacağı konusunda netlik kazanmadı. Ama Trabzonspor bu oyuncuyu kadrosuna en azından bir yıl daha kiralık katmak için olağanüstü çaba sarf ediyor diyebiliriz. Trabzonspor'da transfer çalışmaları yine devam ediyor. Bildiğimiz kadarıyla 3 yeni transfer daha Trabzonspor kadrosuna katılacak. Yani yönetim ve teknik kadronun açıklamaları bu yönde. Daha doğrusu teknik kadronun beklentisi, yönetimin açıklaması bu yönde. Bunun yanı sıra Trabzonspor çalışmalarını 6 Temmuz'da Trabzon'da başlatacak. Ve 23 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında Avusturya'da kampa gidecek. Muhtemelen Trabzonspor Trabzon'daki çalışmaları sırasında bir hazırlık maçını burada yapacak. 4 hazırlık maçını da Avusturya'da yapacak. Eğer Trabzon'da takımı hazır hissetmeyip de hazırlık maçı yapmazsa yapma kararı vermezse Fatih Tekke, takım Avusturya'da bu kez 4 değil 5 maç yapacak ve Trabzonspor yeni sezona hem Süper Lig'e hem de Avrupa Ligi'ne hazır hale gelmiş olacak.
2: Peki yeni transferlerin verimliliği konusundaki fikrin nedir ve şöyle bir iddia var, onu da sorayım abi. Yerli oyuncu kuralının Trabzon'un daha çok işine yaradığı ve İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da bunu bilinçli olarak değişmediği gibi iddialar var. Katılır mısın buna?
3: Yani ben Hacı Osmanoğlu'nun Trabzonspor için böyle bir karar alacağını düşünmüyorum. Trabzonspor'a jest yapacak konumda değil İbrahim Hacı Osmanoğlu. Bu uygulama konusunda genel olarak alınan karara uyulmuştur. Trabzonspor'a bir yarar sağlama amacıyla İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bir şey yaptığını düşünmüyorum. İbrahim Hacı Osmanoğlu Trabzonspor başkanı iken Trabzonspor'a yararlı bir iş yapmamış ki federasyon başkanı iken yapsın özellikle. Ben o konudaki iddialara pek katılmıyorum açıkçası. Transferlerin performansına gelince tabii her transfer risklidir. Hangi oyuncudan ne kadar verim alacağını bilemezsin ama Ahmet Suat Özyazıcı'nın bir sözü vardı. Eğer transferde aldığınız oyuncuların %70'inden istediğiniz verimi alabiliyorsanız başarılısınız demektir transferde. Trabzonspor'da bu oyuncu kadrosuna bakıldığı zaman %70'inden verim alabilecek gibi gözüküyor. Çünkü önemli isimler Saviola, Cabral, Malinowski gibi isimler önemli isimler. Samet Akaydın milli takım oyuncusu, her ne kadar Dünya Kupası'nda yer almamışsa da Metehan ve Melih Kabasakal da kendilerini Türkiye Ligi'nde Türkiye'de kendilerini göstermiş oyuncular. Şans buldukları takdirde bana göre verimli olabilirler diye düşünüyorum.
2: Saygıdeğer Ergun Ata hocamla birlikteyiz. Değerlendirmeleri yapıyoruz. Abi şunu çok merak ediyorum. Dünya Kupası'nı nasıl yorumluyorsun? Nasıl bir Dünya Kupası geçiyor senin için?
3: Çok ilginç buldum bu dönemdeki Dünya Kupası'nı. Yani ülkelerin aldıkları sonuçlara baktığınız zaman çok şaşırtıcı bir Dünya Kupası geçtiğini söyleyebilirim. Çünkü Almanya'nın Paraguay'a, Hollanda'nın Fas'a elenmesi çok sürpriz geldi bana. Ama örneğin Türkiye'nin de çok erken veda etmesi turnuvaya bana sürpriz gelen sonuçlardan bir tanesi. Şimdi şu söyleniyor Türkiye ile ilgili. İşte Paraguay İşte şimdi Fransa'yla son 16'da oynayacak, işte Paraguay'a elendik. Önemli bir durum. Aynı şekilde Avustralya Mısır ile son 32'de oynuyor. Yani önemli takımlar, zayıf takımlara elenmedik gibi bir değerlendirmeler yapılıyor. Bence değil, zayıf takımlara eğlendik biz. Türkiye çok daha iyi sonuçlar almalıydı. Türk milli takımına olağanüstü bir anlam yükledik biz giderken. Onlar da bu yükü kaldıramadılar açıkçası. Yoksa şu anda Türkiye milli takımı Dünya Kupası'na Haiti ile birlikte ilk veda eden takımlardan biri olmayacaktı, olmamalıydı. Biz tabii tamamıyla futbol üzerine kurmuşuz bütün planlarımızı. Oysa ki Türkiye'nin sporda çok başarılı olduğu yerler var. Mesela dün akşam izledik, aynı zamanda dönüşümlü olarak izledim. A milli basketbol takımının Bosna Hersek'te yapmış olduğu maçı. 6 grupta 6 maçtan 6'sını da kazandı Türkiye. Çok çok önemli bir başarı elde etti. Milli takımımız Sırbistan, İsviçre ve Bosna Hersek'e ikişer maç yaptı, hem içeriden hem dışarıdan. 6'sını da kazandı ve büyük başarı elde etti. Bir taraftan bakıyorsunuz kadın voleybol takımı üçüncü grup maçlarına gidecek. 8 Temmuz'da Polonya ile başlayacak maçlar. Brezilya ve Türkiye'deki ilk iki grubu bitirdi. 6. sırada bitirdi milli takımımız. Şimdi Japonya'daki üçüncü hafta maçlarında 8 Temmuz'da Polonya ile 10 Temmuz'da Amerika Birleşik Devletleri ile, ki Amerika Birleşik Devletleri lider şu anda Milletler Ligi'nde, hatırlayacaksınız Milletler Ligi'nin ilk uygulamasında finalde Amerika Birleşik Devletleri'ne yenilmiş ve ikinci sırada tamamlamıştık. Türkiye'nin bir ikinciliği, bir üçüncülüğü, bir de 2023'te şampiyonluğu var Milletler Ligi'nde. Bu sezon, yani 2026'daki Milletler Ligi'nde şampiyonluk şansı zor gibi gözükse de bu şansını hala sürdürüyor. Ama biz hala futbolu konuşuyoruz. Türk milli takımı niye elendi? Türk milli takımı pivot santroforsuz oynadı. Türk milli takımı şöyle, futbolda şöyle. Onları özel uçakla gönderiyoruz. Voleybolcuları, basketbolcuları tarifeli uçaklara mahkum ediyoruz. Futbolculara Dünya Kupası'na katıldıkları için villa ve olağanüstü prim vaatlerimiz var veya ödedik, villalar belirsiz hala. Biz hala futbolu konuşuyoruz ama bu arada perde arkasının değil, madalyonun diğer yüzünde basketbolda, erkekler basketbolda ve kadınlar voleyboldaki sporcularımızın başarılarını da göz ardı etmeyelim diye bu konuya geçiş yapmak durumunda kaldım. Dünya Kupası'nda gerçekten de sürpriz sonuçlar az önce de söylediğim gibi alındı. Son 16 grubunun 12'si belli oldu. Diğer iki takım Arjantin, Yeşilburun ve Avustralya Mısır maçlarının galipleriyle galiplerinden birisi oynayacak. İsveç, Cezayir ve Kolombiya, Gana maçlarının galipleri de diğer iki son 16 takımının grubundaki takımı belirlemiş olacak. Çünkü zor bir süreçten geçiyor. Çünkü bakıyorsunuz Almanya ve Hollanda elenmiş. Paraguay Fransa maçında için çok rahat değil son 16 grubunda. Kanada, Fas, Portekiz, İspanya ki çok çok önemli. Yani olası finalist takımlar gibi görülüyordu. Portekiz ile İspanya'nın eşleşmesi çok çok önemli. Buradan çıkacak olan takım finale kadar gider gibi gözüküyor. Amerika Birleşik Devletleri Belçika maçı da kritik bir maç. Keza Brezilya Norveç maçı da önemli. Meksika İngiltere maçı. İngiltere bu sezon, bu Dünya Kupası'nda çok çok üst düzey futbol sergileyemedi ama buraya kadar geldi. Sanki Meksika gibi duruyor ama yine de dediğim gibi az önceki sürprizleri dikkate aldığımız zaman çok kolay gibi bir maç olmayacak İngiltere için.
2: Abi burada tabii küçük bir sıkıntı var. Şimdi ben cep telefonumla arıyorum seni, biliyorsun. O yüzden de bir hibrit sistemini hala düzene getiremedik. Onu getirdiğimizde belki bizim için daha kolay olacak ama buradaki potlar bende kırmızı yanıyor ama senin ilk baştaki bölümünde bazı bölüm çok uzaktan gelmiş ses. Bende de açıktı pot ama ya da ben işte sabahleyin buraları temizlerken bir yerlere basıyorum yanlışlıkla. Herhalde orada bir aksilik yaptım. Şunu merak ediyorum. Trabzonspor'la olan bölümü bana bir daha özetlersen, saygıdeğer dinleyicilerimize de haksızlık yapmış olmayayım. Trabzonspor'un yeni transferleri, orada sesim biraz düşmüş çünkü. Bu konuda neler söylersin? Trabzonspor sürecini bana şöyle bir 4 dakika yine özetlersen affına sığınarak ve senden ve dinleyicilerden özür dileyerek.
3: Trabzonspor transferde transfer çalışmalarına bu sezon geçen sezon kendisine kiralık oynayan Muçi'nin bonservisini alarak başladı Beşiktaş'tan 8,5 milyon euroya. Saviola'yı Vitoria'dan aldı. Cabral'ı Benfica'dan. Saviola sol kanat, Cabral sol bek oyuncu. Malinovski'yi Genova'dan transfer etti Trabzonspor. Merkez orta sahada oynuyor. Bedelsiz aldı bu oyuncuyu. Yerli oyunculardan Melih Kabasakal, Samet Akaydın, Metehan Mimar oldu. Gençler Birliği'den geldi. Metehan sol kanat oyuncusu, bedelsiz alındı. Samet Akaydın bedelsiz alındı Rizespor'dan, stoper ama kendisine ödenecek garanti ücreti hayli yüksek. Melih Kabasakal da aynı şekilde 422 bin euroya ön libero Melih Kabasakal Gaziantep Spor'dan alındı. Yine Trabzonspor Köln U19 takımından Teri Karadeniz'i renklerine kattı. Bedelsiz sol kanat oyuncusu. Giden oyunculara baktığımız zaman Augusto, Zenit'e, Zubkov, Ayaka'ya, Arif Konya'ya, bir sıra Başakşehir'e gitti. Muhammed Cam kiralık olarak Kızıl Yıldız'da, Vakame bıraktı futbolu, Onana da durumu belirsiz. Trabzonspor bu oyuncuyu yeni deneklerine katmak için çok çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu Trabzonspor transfer çalışmalarını sürdürürken yeni sezon hazırlıklarını da 6 Temmuz'da başlayacak Trabzon'da. 23 Temmuz'a kadar Trabzon'da çalışacak. 23 Temmuz 2 Ağustos arasında ise Avusturya'da kamp yapacak Trabzonspor. Trabzon'da bir hazırlık maçı yapmayı planlıyor Fatih Tekke. Eğer takımı hazır hissedip de Trabzon'da bir hazırlık maçı yaparsa Avusturya'da 4 özel maç yapacak. Eğer Trabzon'daki maç oynanmazsa Avusturya'da 5 maç yapmayı planlıyor. Rakipler de önümüzdeki günlerde açıklanacak kamuoyuna.
2: Çok teşekkür ederim abi.
3: Ben teşekkür ederim canım. İyi yayınlar diliyorum.
2: Sağ olun Ergun abi. Bu arada ben de Emrullah'a bu yaşadığım sorunu attım hemen saygıdeğer dostuma. Önümdeki pot çünkü kırmızı yanıyor, açık gözüküyor. Doğal olarak o sırada diğer işleri de organize etmeye çalışıyorum. Sıralamayı da dizmeye çalışıyorum. Ama enteresan bir şekilde Ergun abinin ilk bölümü, ilk 5 dakika falan çok uzaktan gelmiş ses. Bundan dolayı bir kez daha özür dilemeye çalışayım sizden hepinizden. Efendim yavaş yavaş sona geliyoruz. Saatler 9.58'i gösteriyor. Bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Avustralya-Mısır maçı bu akşam saat 21'de başlayacak. Ve keza yine yarın gece 01'de, yani bu geceyi sabaha karşıya bağlayan dilimde Arjantin Yeşilburun Adaları maçı var. Gece 4.30'da da Kolombiya-Gana maçıyla son 32 eşleşmeleri bitecek. Ve yarın saat 20'de son 16 eşleşmeleri başlayacak. Kanada Fas'la karşı karşıya gelecek. Önemli bir mücadele. O karşılaşmayla da tamamlanacak. Gösterdiğiniz teveccühe teşekkür ediyorum. Ve özellikle son bölümde, son 5-6 dakikada dediğim gibi potta yaşanan sıkıntıdan dolayı, verdiğim rahatsızlıktan dolayı bir kez daha affınıza sığınıyorum. Ama olmaması için elimden geleni yapıyorum. Yani burayı kapatıyorum, bak açtım, neyse bunu Emrullah daha iyi bilir. Ben teknik tarafını çok anlayan bir adam değilim. Ben pazartesinden itibaren İzmir'den sizlere sesleneceğim ama yine canlı yayınlarla sesleneceğiz. Umarım gerçekleştirebiliriz. İzmir'de bir düzenek kurduk, sistem kurduk ve bir müddet annemin yanında kalmam gerekecek. Doğal olarak sizlere İzmir'den yansıma göstereceğim. İstanbul'un trafiğini, İstanbul'un havasını sizden öğreneceğim. Ben de size İzmir'in havasını, İzmir'in suyundan bahsederek aktarmaya çalışacağım. Her şeyi gönlünüzce olsun. İyi bir hafta sonu geçirin. Aradınız, zaman ayırdınız, benimle birlikte oldunuz. Farklı fikirleri düşünsek de, değerlendirmeleri yapsak da beraberliğimiz gerçekten hoş ve kıymetli. Gösterdiğiniz ilgiye sonsuz şükranlarımı sunuyorum efendim. Hoşçakalınız. Her şey gönlünüzce olsun.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
0: Reklam.

0: Vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam bitti.
4: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Bu bir tekrar yayındır.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Berk Sayar'la parantez başlıyor.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: Parantezden mutlu günler, ben Berk Sayar. Parantez programında günün gündemini birlikte değerlendireceğiz, birlikte konuşacağız ve her daim olduğu gibi 0212 273 10 sizlerin mesajları bizim için çok kıymetli. 0212 273 10 mesajlarınızı iletin lütfen ve burada sizlerden gelen mesajlarla, sizlerden gelen görüşlerle ilerlediğimiz birçok bölüm olacak programımız dahilinde. Yani Fenerbahçe'yi konuşarak esasında Aydın Cingöz'den devraldık mikrofonu. Az önce Dici Futbol YouTube kanalından daha fazlasına ulaşabileceğiniz bir içerik sizlerleydi, kulağınızdaydı. Oranın bir bölümünü, belki bir saatlik boyunca tüm her anını dinleyemedik, sizlere iletemedik ama sevgili Cihan Dişli, sevgili kardeşim, mesai arkadaşım Cihan Dişli'den mikrofonu devralmadan önce Aydın Cingöz'ün de oradaki haberlerini, detayları verdiği Dici Futbol canlı yayınını sizlere ilettik. Oraya baktıktan sonra, Fenerbahçe detaylarını bu kadar uzun konuştuktan sonra, biraz da Berke Gültekin'den biz yine soracağımız, almak istediğimiz kampa ilişkin detayları vesaire alacağız ilerleyen dakikalarda. Sonra Fatih Demirkol'la şöyle geniş bir gündem analizi yapacağız ama tam da Galatasaray kısmına parantez açmadan geçmeyelim istiyorum oralara. Kaldı ki saatler 18-20 arasını gösterdiğinde yeniden buluşacağız haber masasında. Onun da altını çizeyim. Ferhat Kızıltaş, hoş geldin, selamlar.
9: Hoş bulduk, belki iyi yayınlar diliyorum.
8: Teşekkür ediyorum. Keyfin yerindedir umarım.
9: Çok şükür, İstanbul'da sıcak bir hava var. Bizler de aynı senin gibi çalışmaya devam ediyoruz.
8: Evet. Maalesef sıcak bir hava ve işte gölgeyi düşünmeyene gölgeyi düşündüren, klima düşünmeyene klimalı ortama girmeyi düşündüren, işte neden orada olduğunu sorgulayan birçok insan vardır mesela. Şu an trafikte dinleyip neden buradayım ya, keşke bu sıcakta burada olmasaydım diyen mutlaka birileri vardır ya, değil mi? Dokunalım hadi, her dinleyicimize dokunalım. 0212 273 10'dan mesajlarınızı gönderin. Sıcağı nerede geçiriyoruz abi? Ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Merak ediyorum. Hakikaten samimi soruyorum. Nereden dinliyoruz radyoyu? Aynı zamanda nereden kulak veriyoruz? Mesela bak, ilk mesaj geldi hemen hızlıca. Gökhan Bey'den geldi. Gökhan Tüfekçi, daimi dinleyenlerimizden sağ olsun. Buradan da yazar, Instagram'dan da. Instagram Sayarberk'ten bu arada takipleşebiliriz. Bunu da aktarayım. Ferhat Kızıltaş, seni sosyal medyadan Galatasaray haberlerinden nereden takip edebilir dinleyicilerimiz? Onu da alayım hatta.
9: Yani şunu söyleyebilirim. Tabii ki Galatasaray'da bu.
8: Galatasaray'da seni dinleyicilerimiz nereden takip eder esasında? Sorumu anlamadın Ferhat Kızıltaş.
9: Tabii sosyal ki medya. Sosyal medya kanallarından takip edebilirler.
8: Peki. Kullanıcı adını sormuştum. Kullanıcı adını sormuştum.
9: YouTube Spor'da yayınlarımız var. Oradan da takip edebilirler.
8: Kullanıcı adın peki Ferhat?
9: Aynı Ferhat Alttirek Kızıltaş olarak takip edebilirler.
8: Peki. Ferhat Kızıltaş'ın haberlerine de hem YouTube Spor'daki yayınlarıyla beraber oradaki kesitlere sosyal medyada Ferhat Alttirek Kızıltaş'tan ulaşabilirsiniz diyeyim. Sayarberk'ten de Instagram'dan da takipleşelim. Maltepe'den dinliyorum abi. Hayırlı yayınlar demiş. Selam Berk'i, yayınlar, hoş geldin. Koz yatağına doğru yoldayım demiş. Bir dinleyicimizin mesajı var. Bakacağım, ilgileneceğim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun Özcan Bey demiş ama Galatasaray'ın gündemine geçelim Ferhat'la beraber. Ferhat, Galatasaray'da tabii sen sorumu da yanlış anladın. Direkt transfere doğru geçtin. Hiç bölmeyeyim. Sen girdiğin yerden devam et.
9: Yani Galatasaray,
8: yani Can Uzun'u merak ediyoruz her şeyden önce. Ama çok isim var, çok detay var. Detay sende.
9: Yani Can Uzun zaten şu an Galatasaray'da transferde bir numaralı seçenek, onu söyleyebiliriz. Çünkü ilk olarak Galatasaray santrafor arkasında bir oyuncu arıyor. Hı hı. Bu da Okan Buruk'un çok beğendiği Can Uzun. Ama tabii ki burada maliyetler çok tartışılıyor. Geçen sene, 2 sene önce 11,5 milyon euro transfer yapan Can Uzun kısa süre içerisinde gösterdiği performansla gelişimle bugün 50 milyon euro değerinde bir oyuncuya dönüştü. Tabii ki Dünya Kupası'nda çok fazla süre bulamaması, kısmen de hakkının yendiğini düşünürsek aslında oyuncunun piyasa değeri çok da artmadı bir ay öncesine kadar. Galatasaray da bu fırsatı değerlendirmek istiyor. Kenan Yıldız, Arda Güler ayarında bir kalite olarak yaklaşıyor. Gelirse ilk 11'de değerlendirilecek. Sonraki satışı mümkün. Yani 40 milyon euro bonservis harcasanız bile bu para belki sizin kasanızdan çıkacak ama belki 3 yıl sonra, 2 yıl sonra fazlasıyla kasanıza geri yansıyacaktır. Böyle bir durum da var. Zaten Sayın Başkan Dursun Özbek son zamanlarda Galatasaray'ın biraz daha genç odaklı bir transfer politikası yapmasından yana evet araya tecrübeli isimler sertleştiriliyor ama o bölgelerde şu an Galatasaray'ın düşündüğü Can Uzun ayarında birkaç oyuncu. Yani Can Uzun bunlardan bir tanesi, Cezayir milli takımında oynayan İbrahim Mazlar, Leverkusen'de. O da piyasası çok daha yüksek onun. O da mesela listede ama ilk olarak Okan Hoca'nın en çok istediği Can Uzun'la ilgili zaten bu hafta resmi temaslar başladı. Ben açıkçası oyuncu tarafının zor olduğunu düşünüyordum ki bununla ilgili haberler de vardı. Ailesi ve kendisi 20 yaşında olmasından dolayı Bundesliga gibi bir ligde biraz daha kalabilir mi tartışmasını yaparken Galatasaray'ın bu sıcak tavrı, isteği, Okan Buruk'un medyaya düşen açıklamaları aileyi oldukça memnun etti ve gerçekten çok da sevindirdi. Dolayısıyla Can Uzun'un ikna edilme sürecinin ben çok zor olacağını düşünmüyorum. Kulüple anlaşılması durumunda oyuncu da Galatasaray'da forma giymeye sıcak bakıyor. Çünkü kendisinin en büyük motivasyonu Şampiyonlar Ligi maçları. Çünkü Galatasaray yeni sezonda da Şampiyonlar Ligi lig aşamasında en az yine 10 maç oynanması öngörülüyor. Geçen sene 12 maç oynadı Galatasaray. Bu sezonda o başarının üstüne çıkılması hedefleniyor. Can da o bölgede ilk 11'de değerlendirmek isteniyor.
8: Tabii Galatasaray'da Can Uzun değil sadece Sanchez'in gideceği, Sanchez'in yerine alınması muhtemel isimlerde konuşuluyor. Bu beni de meraklandırıyor mesela. Çünkü Van Dijk gibi, evet. Kim Min-jae gibi isimleri gördük. En son Emmanuel Fernandez anılıyor galiba, doğru mu? Bugünün haberi.
9: Yani Van Dijk şimdi 37-38 yaşında. Yani o ayarda. Davinson Sanchez 30 yaşında, 96 doğumlu ki siz Davinson Sanchez'i 9,5 milyon euro 5 taksitle aldınız. Bundan 3 yıl öncesine kadar. Gerçekten çok büyük bir transfer başarısı. Ki burada Erden Timur'un da gerçekten çok büyük payı vardı. Gerçekten burada da hakkı verilmeli. Onun haricinde bugün Sanchez'den Galatasaray çıkacaksa benim yönetim tarafından duyduğum şu: Galatasaray kasasında en az 30 milyon euro görmeli ki Sanchez'in yerini doldursun. Şimdi Como 18 milyon euroluk teklif yaptı, kabul edilmedi. Diğer tarafta Napoli'nin Singo ve Sanchez'e bir ilgisi var ama rakam sormadılar. Sadece ne düşünüyorsunuz tarzında bir ilgi gösterildi. Galatasaray'ın zaten cevabı belli. En az kasamızda 30 milyon euro gelir hedefliyor o konuda. Ama ben Sanchez'in nedense geçtiğimiz aylarda aldığı zamdan da ötürü, çünkü 5,5 milyon euroya geçen toplamda bir maaşı var. Bu bütçeleri bence kolay kolay Avrupa'da bulamaz. Vergi oranı da düşündüğümüzde Sanchez bir yılda, ki 30 yaşında, bu yaşlarda iyi kontrat almak kolay değildir. Avrupa'da bence en çok kazanabileceği takımda oynuyor şu an Galatasaray'da. Ben Sanchez'in ayrılacağını beklemiyorum. Sanchez takımda kalacaktır. Abdülkerim Bardakçı yanında yine, ama Galatasaray orayı sağlam alacak. Çünkü stoper eksikliği var. Bir sol stoper Galatasaray arıyor. Bu sol stoperin de U23 kotasına uyuması isteniyor. Dolayısıyla ben Sanchez'in ayrılmasını beklemiyorum. Van Dijk zaten bir yılda Liverpool'da sözleşmesi var. Liverpool evet yıldızlarından bir anda çıkan bir takım değil. Herkes hatırlar. Geçtiğimiz yıllarda da bu böyleydi. Yani Muhammed Salah gibi, işte Gerrard dönemini hatırlayın mesela. Roberto Firmino'nun oynadığı zamanlarda tüm hücum hattını bir anda boşaltan değildi. Bunu senelere yayan bir görüntüsü var. O yüzden ben Van Dijk için yeni sezonun, yani gelecek sezonun ayrılığa daha yakın olduğunu düşünüyorum.
8: Peki, gelen mesajlarda dikkatimi çeken bir konu var. John Duran ağırlıklı mesajlar görüyorum. Mesela o mesajı atan dinleyicilerimizden biri Uğur Bey, John Duran'ı sorar mısın Berk kardeşim demiş. Ahmet Bey'in mesajı var John Duran'a ilişkin. Gökhan Bey yine bir mesaj bize gönderiyor. Farklı bir Gökhan bu andığımız dinleyicimiz. Birçok John Duran merakı var camiada. Ferhat Kızıltaş.
9: Yani John Duran zaten Kolombiya basınından çok enteresan gazeteciler haber yaptı da biz onun yalan olduğunu öğrendik. Yani John Duran'la ilgili Galatasaray bugün testlere çağırsın, koşarak gelebilecek durumda. Tüm şartlarını kabul etmiş. Galatasaray'ın yeni kotaya uyduğu için sıcak baktığı bir isim. Yaklaşık 1,5 aydır zaten Galatasaray'ın beklettiği bir oyuncu. Açıkçası Avrupa'dan da çok iyi teklifler de almadı yani John Duran. Çünkü bugün artık John Duran'ın yani Dünya Kupası'nda göremiyoruz. Esamesi bile okunmuyor. Şampiyonlar Ligi oynayan bir oyuncuydu Aston Villa'da ki benim hatırladığım 3-4 golü var lig aşamalarında Aston Villa ile. Yani o kendisinden beklenen performans El Nassr'a geçtikten sonra tıkandı. Bunu herkes kabul ediyor. Çünkü 77 milyon euro transfer yapıyorsunuz. Cristiano Ronaldo ile aynı takımdasınız. Hı-hı. Ama kısa süre içerisinde oradan da ayrılıyorsunuz ve 2003 doğumlu olmanıza rağmen neredeyse 5'ten fazla ülke geziyorsunuz. Yani birçok yeri artık Evliya Çelebi misali John Duran gezip dolaşıyor. O yüzden Galatasaray onun da son şansı. Elit seviyede kalması açısından. Bunun da farkında. Şampiyonlar Ligi ve milli takıma yeniden dönmek istiyor. Davinson Sanchez gibi rol bir model de var.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Artık 3 Temmuz'u yaşıyoruz ama sıcaklıklar daha fazlasını hissettiriyormuş gibi gözüküyor. Sanki Ağustos'un ortasındaymışız gibi. Yani Temmuz da güzel sıcak yapardı ama bazen bu sıkıntıları böyle mevsimin dışında yaşadığımızda problem olurdu. Mayıs ne sıcak yaptı be, Eylül vallahi ne bileyim işte bayağı bitmeyecek galiba bu yaz falan diye. Şimdi bu sıcaklar ve bundan duyulan rahatsızlık anlamsız tabii. Bütün kış boyunca çok üşüdük, yaz gelmeyecek mi diye düşünenler, yaz gelince de çok sıcak oldu, ay ne bileyim nefes alamıyorum, ay bana bir şeyler oluyor falan, o moda giriyorlar. Mutlu edemediğimiz topluma biz de yayın yapmaya çalışacağız. Hiçbir şeyden mutlu olmayan insanlar değil mi? Bahsettiğimiz konularla hiçbir şeyi yok, biliyor musun? Farklılığı yok yani. Bir şeyden bahsediyorsunuz, ondan rahatsız olanlar hemen yazıyor. Onun yanında olanlar evet abi doğru söylüyorsun, bence de öyle olmalı diyor. Ardından bana burada şikayet eden kışında şey diyor mesela, ya evet bence şöyle olmalıydı demiştiniz ya diye, o zaman ben yanılmışım deyip şey yapamıyorum. Mesaj atanlar olabiliyor yani. Evet, artık son 32 turunda son maçlara doğru yaklaşıyoruz. Avustralya, Mısır, Arjantin, Yeşilburun maçın kralı. Kolombiya, Gana mücadelesi de işte 21-01 ve 04-30 şeklinde belirlenmiş durumda. Bu arada tabii 3 Afrika takımının ortak kaderi 86. dakikaların laneti olarak hesaplanmış. Dünya Kupası'ndaki bu ikinci tura 9 takımla çıkan Afrika için işler iyi gitmiyor. Fil dişi sahili Norveç'e, Demokratik Kongo İngiltere'ye aynı skorlarla 2-1 kaybederken Senegal'de Belçika'ya 3-2 kaybediyor. İşin en ilginç tarafı da her 3 maçta Afrikalılar Avrupalı rakiplerinden 86. dakikada gol yiyorlar. Sosyal medyada çok sayıda 86. dakika laneti olarak bir paylaşım yapılıyor. Hani 13 sayısının uğursuzluğu falan gibi konuşulur ya. Ya bir 4 dakika dayanamadım mı deyip fil dişi sahili Norveç 34. dakikada Nusa'nın golüyle, 74-77'de Diallo, fil dişi 86'da Haaland'a engel olamayınca maalesef öyle. Kane de 86'da Demokratik Kongo'yu harcıyor. Onun sonrasında 86. dakika laneti olarak ortaya çıkıyor. Tabii Dünya Kupası ile ilgili hafızalarda kalan oynanan maçlar mı, işte bir 86. dakika vardı mı, at çöpe, onlar hatırlanacak şey değil yani, 10 gün sonra unuturuz bu böyle detayları. Ama işte erken elenen takımlar, Almanya erkenden gitmişti, Hollanda bitmişti, işte Afrikalılar o zaman bir şeyler yapmaya çalışmıştı ama deyip en sonunda kupayı yine Fransa, işte Arjantin ya da ne bileyim artık Norveç falan gibi öyle bir sürpriz olursa hani tadından yenmez de. Beklenti tabii biraz daha mazlumun yanında, favori değil de hafif böyle at yarışında eşek arayışına giren tahminciler gibiyiz biz de şimdi. Fas bir güzellik yapar mı? He? Ne dersin? Yapmaz mı? He, yapsın be falan, öyle gidiyor yani. Bir Fasçı olduk bir anda, Norveççi olduk. Abi alsın be ne Haaland, he, kazansın Messi nereye kadar diye böyle. Abi Messi son kez alsın diyenler de çok fazla. Ama Mbappe'nin bu sene bir patlama yaptığını, ne bileyim fiyatını arttırdığını, ondan sonra takımı sırtladığını. Yalnız biraz tabii şey konusunda, işte o pazubandı gelecek bana, o kişilik konusunda problemleriyle gündeme gelen Mbappe'den bahsediyoruz yani. Messi oyuna sonradan girdiğinde bırak kalsın ya, ne kaptanlık pazubandı, aşk olsun ne demek yani. Çocuk orada gurur duymuş falan, öyle şeylerde Mbappe getirsin onu bana falan deyip öyle bir ego savaşlarına girmişti ya. Şimdi İspanya'nın Avusturya'yı da net bir skorla mağlup ederek gülü oynaya yoluna devam ediyor olması,

0: Önemli şeyler. Ama akılda kalabilecek en önemli detay, bir kere şunu söyleyebilirim. Senegal'in, Özbekistan'ın, Almanya'nın, hani İran, Miran zaten en çok çileyi çeken ülkeler arasında yer aldı. Meksika'sıydı, o suydu, bu suydu. Hani o didik didik aranmalar, ondan sonra milli futbolcularda adeta suçlu muamelesi görünmeler. Otur bakayım buraya, aç kollarını bir dedektörle bir üzerinden de de de de de de de de de bu ne var burada falan deyip, öyle o taş gibi sol ayak var deyip, çelik gibi falan deyip. Ben şimdi Kansas'ın hem sıcağı bir taraftan uğraştırıyor, hem de Messi'nin 3 yıldır yaşadığı Miami'ye giren Arjantin milli takımı uçağı birbirinden kapsamlı bir arama taramadan geçiyor. Lionel Messi ve arkadaşlarının yaşadıklarını gözetleyen video tüm dünyada gündem oluyor. Messi'yi arayan dedektör bize neler yapmaz ki diye. Ay. Aç bakayım kollarını falan. Nasıl gülüyor Messi yalnız, böyle hop hop oynamalar. Allah, ne yapıyorlar? Otur buraya diyor polis. Ondan sonra aç bacaklarını. Ne yapacaksın falan diye. Arayacağım falan diye. Neyi falan diye. Ondan sonra uyuşturucu aranıyor biliyorsunuz yani. Köpeklerle koklatılıyor falan. Çok ilginç şeyler ya. Hani yeşil burun adalarıyla oynanacak maç için Kansas'tan Miami'ye giden kafile uçağa binmeden önce dedik yani, kendi içinden ne alıyor? Yani sen demek ki içeride bir şeyleri bilir. Yani o kadar enteresan, o kadar çelişkili bir şey ki aslında Amerika'da yaşananlar. Bir daha ben sana söyleyeyim yani, UEFA'nın içerisinde Infantino'ya falan net bir şekilde söyleyip de bu Trump delidir melidir bizimle uğraşır şimdi falan deyip bir şey söylemeden Infantino'ya bir daha böyle Amerika yakınına makınına bir organizasyon yaparsanız, hani bırak beni aramayı, vallahi yemin ederim açmam telefonu falan gibi olur yani. Ya Messi dahil tüm oyuncular sandalyelere oturtuluyor. Messi dahil falan diye. Yani Messi polis şey diyebilir mesela orada. Seni bir yerden tanıyorum diyebilir. Çünkü futbolun F'sinden haberleri olmadığı için oradaki polislerin bence %80'inin hatta öyle. Hani donat ve filtre kahve daha çok tanıdıkları olabilir yani. Ha, yanlış mı düşünüyorum yani? Haşlanmış mısır ve steak, o şey, barbekü sos ve mayonez Messi'den daha fazla tanınıyor olabilir. Yok be, Messi'yi de tanıyorlardır bana. Seni o da şeydir yani, hani Messi. Ben bunu bir yerden tanıyorum. Sen ne iş yapıyordun bakayım diye bana. Ben bunu bir yerden tanıyorum diye. Turnuvanın en büyük favorilerinden Arjantin son 32 turunda Yeşilburun Adaları ile oynayacağı maç için Kansas City'den Miami'ye giderken havalimanında büyük bir şok yaşıyor. Toplam değeri 800 milyon euroyu aşan Messi dahil tüm futbolcular tek tek sandalyeye oturtuldu. Ayakkabıları çıkartılana kadar metal dedektörlerle tarandılar. Çantaları didik didik arandı. Bu esnada bir takım arkadaşının çantasından çakmak çıkması Messi'yi kahkahalara boğup falan diye öyle gitmiş. Arjantinli oyunculardan hatta oyuncuların maruz kaldığı muamelenin videosu sosyal medyada viral oluyor. Senegal, Özbekistan, Almanya'dan sonra Arjantin'in yaşadıkları Amerika'nın tavizsiz güvenlik politikasına tepkileri sürüyor. Tabii İran kafilesinin yaşadıklarını Arjantin yaşamış olsaydı, hani 11 saat Messi'yi kenarda tutup seni bir sorgulayalım, bu sol bacağı nereden buldun, uzaylı mısın, söyle bakalım falan diye, biz de seni arıyorduk, çıkar şu maskeyi falan, hani öyle şey. Efendim bu uzaylı diyorlar falan. Bu mu uzaylı? 5. bölgeye götürün. 55. bölgeye falan. Var ya onların gizli saklı. Pentagon dinlemedeyiz falan deyip böyle. Mayday mayday. Anlaşıldı merkez. Tamam, dinlemedeyiz. Uzaylı diyorlar senin için diye. Olur yani. Messi. Efendim bunda tamamen anatomik olarak insan belirtileri alıyorum falan diye. Dokundum. Orasına da dokundum. Evet, oraya da dokundum. Hayır, uzaylı değil efendim. Bende ne varsa onda da var falan yani. Öyle şeyler çıkıyor. Ne aradın acaba Messi'de? Ya Messi'de ben de ya ben Messi'de aradığımı bulamadım bir kere falan diyelim. Bir tek dünyada tek başına bir cevap verebilecek insan bu. Abi Messi'de çok şey var falan diye. Vallahi ben aradığımı bulamadım falan diye. Yani bir tek bu insan var, o da bu. Bu arayan. Messi'de aradığımı bulamadım diyen bu. Hani ne bekliyorsun? Beklentin ne? Vallahi ben işte en az 3 gram 4 gram bir şey bekliyorum hani. Senin beklentin abi 3 gol falan diye. Hani gram mıram yok, bizde gol. Beklenti o. Ya da işte kart mart, kırmızı mırmızı, üst olur alt olur, bizde bir şey yok. Biz üstünü de altını da aradık. 3 gram falan, hiçbir şey yok, çıkmadı bir şey diye. Tamam abarttım biraz. Ama konu çok güzel yani. Messi'yi de aradılarsa biz ne yapalım diye yani. Messi'yi arayan dedektör bize neler yapmaz. Oradan geçiyor. Dünya Kupası'ndan bir Demokratik Kongo geçti. Ey gidi Kongo ey. Küçük eniştenin minibüsü gibi midir küçük var ya. Ya Demokratik Kongo. Yazarlar, ben olsam yazarım şimdi arabanın arkasına. Ben şeye de çok üzüldüm. Bu Dünya Kupası ile ilgili konuşuluyorsa Sebastian De Zebre'ye İngiltere Demokratik Kongo maçı sonrasında kelimenin tam anlamıyla bir iletişim kazası diyebileceğimiz trajikomik bir olay yaşanıyor. Afrika temsilcisinin teknik direktörü Demokratik Kongo'nun Sebastian De Zebre sözlerini tamamladıktan sonra herkes ayaklanacakken Kongo milli takımının basın sözcüsü mikrofonu eline alıp acitasyon dozu yüksek bir ses tonuyla aynen şunu söylüyor. Arkadaşlar, burada bulunan herkese bildirmek isteriz ki teknik direktörümüz az önce babasını kaybetti. Kendisine en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz diyor. Ve bu açıklama üzerine salonda buz gibi bir hava esiyor. Bir anda herkes hocaya kilitleniyor falan. Asıl şoku tabii De Zebre yaşıyor bir anda. Hani adeta dona kalıyor Fransız teknik adam. Ve bir an şaşkınlığının ardından gergin ve kafası karışmış bir şekilde, biraz da kibarlıktan olsa gerek, aslında hani kuru bir teşekkür ediyor. Ardından neler oluyor yahu der gibi hızla salonu terk ediyor. Mesele sonradan anlaşılıyor. Meğerse Demokratik Kongo delegasyonundan başka bir görevlinin babası vefat etmiş. Ancak basın sözcüsü kulaktan kulağa gelen bu bilgiyi teknik adam mı diye, yok teknikten biri diye. Hani analizci teknik diyor. Teknik hangi teknik? En baştaki kim varsa işte o falan. Teknik direktör mü? He işte o falan diye. Abi baban ölmüş falan diye. Kimin, benim mi falan diye. Ha, kimin hani orada bir, tabii ki onun bunun fark etmiyor da. Teknik adamın değilmiş yani. Ama burada o anonsu da hani teyit etmeden, onaylanmadan, öyle mi, gerçek mi, doğru mu falan. Ben de mesela televizyonda da mesela arkadaşlar şey diyorlar. Abi böyle böyle bir durum varmış diyorlar. Böyle böyle bir durum varmış diyorum. Ahmet diyor ki yokmuş öyle bir şey diyor. Ali Naci diyor ki böyle bir şey bana da gelmedi diyor. Yani içeri diyorum ki öyle bir şey yokmuş diyorum. Evet yokmuş abi diyorlar. O zaman bana niye söylediniz diyorum. Rejinin bazen böyle yanlış yönlendirmeleri olabiliyor ya. Orada da simultane tercümanı şey diyorlar. Birinin babası ölmüş ama birazdan açıklayacağız falan deyip efendim. O da şey diyebilirdi, birazdan haber gelecek, aramızdan birinin babası ölmüş falan da diyebilirdi yani. Hani öyle işgüzarlık da olabilirdi. Ya teyit edilmeden, onaylanmadan bir şeyin paylaşılması çok kötü bir şey. Alın bu işte Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında Yağız'ın yaptığı işte. Tamam, iyi bir habercilik de hani Barış Bey'den duyduklarını mı ya da çevresinden duyduklarını mı yazın? Onların hepsi %100 doğrudur da diyebilirsin. Yüksel Bey de diyor ki hani onlar doğruysa aha buraya diyorum çıksınlar bir daha söylesinler diyor, hadi yiyorsa diyor ya. O da diyor ki işte bilmem ne falan hani. Orada şey çıkıyor, o onu yazıyor, bu onu yazıyor falan. Ne oluyor acaba diyor. Böyle şeyler. Reklama gidelim. Birazdan da Murat Özen'le bir telefon bağlantısı yapalım. Kısa sürer zaten, bir şey konuşmadığı için bir şey anlatmaz. Ondan sonra birazdan birlikte olacağız.
1: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam. Bankam Tombank kartım adı. Reklam bitti.

0: Bakalım. Muratçım günaydın, mutlu sabahlar.
1: Günaydın, günaydın. Hayırlı cumalar herkese.
0: Bana dediler ki bu sabah Murat Özen'le bağlantı yapacak mısın? Yapacağım dedim. Ne kadar süre abi dediler? 10 dakika falan, çünkü söz vermiştir birine, konuşmayabilir. 15 dakika yeter bize dedim ya.
1: Abi o kadar kısa sürüyor mu ya?
0: Tabii canım. Yeter ya 15 dakikada. Neyi anlatabiliriz ki 15 dakikada? Birinci doğru uçak geldi. Abi. İkinci uçak gelecek mi? Abi şu an ben Önder Hoca ile konuştum. Daha bir şey belli değil diyerek. Öyle başlar mısın? Lütfen.
1: Abi Beşiktaş hazırlık kampına başladı. Dün de ilk hazırlık maçını 2-1 galibiyetle tamamladı. Tabii bu hazırlık maçları çok da taraftarın umurunda olan bir durum değil. Bu senin için de geçerli, benim için de geçerli. Beşiktaş transfer çalışmalarına başladı. İstersen sen sor, ben söyleyeyim. Süreç böyle başlasın Doğan abicim.
0: Olur. Benim beklentim, yani bir kaleci beklentisi, ama önce Ersin'in gerçekten kampa götürülmemesi ve bağların tamamen koptuğu haberleri doğru mu?
1: Abi şöyle, Ersin konusu Beşiktaş yönetiminin devamlı hem menajeriyle hem Ersin'le toplantı yaptığı bir süreç. Ersin'in tereddütü şu, biliyorsun Ersin kötü performans gösterdiğinde, olası bir 2-3 maçtan sonra kötü performans gösterdiğinde Beşiktaş taraftarı tarafından tepki alan bir futbolcu. Ve bu süreç Ersin'i inanılmaz derece olumsuz etkilemiş durumda. Yani Ersin diyor ki ben artık baskı altındayım. Baskıları kaldıramayacak durumdayım. Herhangi bir olumsuzlukta çok ciddi tepkiler oluyor. Ben süreçten rahatsızım diyor. O yüzden diyor ben gitmek istiyorum diyor. Tabii Hull City ismi vardı. Deportivo ismi vardı. Bir de Arabistan'dan bir takım vardı. Ama şu anda Ersin'in resmi olarak anlaştığı herhangi bir kulüp yok. Ulusin'in işte ikinci kaleci aldığı konuşuluyor. Dünden beri yazılmaya başlandı. Ha, olası bir Ersin'in herhangi bir takımla anlaşmaması durumunda tabii ki Beşiktaş Kulübü Başkanı'nın her zaman bir sözü var. Ben Ersin'e her türlü kolaylığı sağlayacağım. Ne istiyorsa onu yapacak. Bizim sözleşmelerimiz hazır. Şu ana kadar zaten Beşiktaş bir yerli kaleci almadı. Ersin herhangi bir takımla anlaşamazsa tabii ki yuvası ona açık. Her zaman gibi sözleşme imzalayabilir ama Beşiktaş'tan şu an Ersin ayrılmak istiyor. Ayrılma sebebini de baskılar olarak gösteriyor Doğan abi.
0: Sanki öyleymiş gibi gözüküyor ama bu arada yerine isimle anlaşıldı mı? Yani bir Alman kalecinin geleceği söyleniyordu. İşte Nübel isminin çok fazla ön plana çıktığını biliyoruz. Yerli bir isimle görüşülüyor mu? Var mı bir bilgi?
1: Abi Beşiktaş Kulübü aslında normal şartlarda Nübel transferini bonservissiz bir şekilde bitirmek istiyordu. Çünkü oyuncunun menajeri biz Bayern Münih ile görüşürüz. Bonservisimiz gerekirse elimizden alıp çıkarız diyordu ama istediğimiz gibi süreç gitmedi. Tabii süreç basına yansıdıktan sonra ister istemez Alman taraftarları da oyuncunun bedava çıkmasını istemiyor. Beşiktaş tek haneli bir teklif yaptı abi Bayern Münih'e. Bayern Münih çift haneli bir rakam istiyor. Hı hı. Beşiktaş tek haneli bir rakam yaptı ve bu rakamın üzerine çıkmayacağını Bayern Münih kulübüne söyledi. Nübel'le Beşiktaş kulübü anlaştı abi. Nübel'de oyuncu açısından Beşiktaş için problem yok. Şimdi oyuncunun Bayern Münih ile görüşüp işte artık beni gönderin, bu konuyu bitirin demesini bekliyoruz. Eğer Nübel transfer olmazsa Beşiktaş bir kaleciyi bekletiyor abi şu anda. Ben Arjantin diyeyim. Gerisini de bizi izleyen insan, dinleyen insanlar tamamlasın. Arjantinli bir kaleciyi Beşiktaş bekletiyor. İspanya'da forma giyiyor abi. Arjantinli bir kaleciyi Beşiktaş hazırda bekletiyor.
0: Bir de maçlarda eldiven giyiyor arkadaşlar. Kaleci dediğiniz oradan anlayın. Hani Murat'ın verdiği şeylerden, detaylardan biri. Kalede eldiven de takıyor. Onu da söyleyeyim size.
1: Yani abi İspanya'da oynayan Arjantinli kaç tane kaleci var abi?
0: Ya ismini ver o zaman oğlum. 3 tane varsa.
1: 3 taneden biridir abi o zaman.
0: Odur yani. Ne yapayım ya?
1: Yani 3 taneden biridir abi.
0: Tamam. Peki.
1: Ama böyle daha heyecanlı olmuyor mu abi?
0: Çok, çok güzel ya.
1: Çok keyifli abi böyle. Çok güzel. En azından ben tepki de almıyorum.
0: Hadi ya, bakayım oğlum, şu soruya bak, bu soruya göstereceğin reaksiyon ne, onu merak ediyorum. Benim için öyle veya böyle kendi oturmuş kadrom var. İşte ayrılacak olan futbolcuların listeleri belli oldu zaten, gidecekler. 10+4'e takılan oyuncular, işte onlarla ilgili bilgiler aldık. Tamam, onları geçtik de. Bu milli takımdaki performanstan sonra Amerika galibiyetiyle Orkun'un yanında Salih'in oynuyor olması ve Salih'in isminin Beşiktaş'ta geçiyor olması beni heyecanlandırdı açık konuşmak gerekirse. Yani ben sahada görmek isterim Salih'le Orkun ikilisini.
1: Abi şöyle hemen anlatayım. Normal şartlarda Salih konusu Beşiktaş gündeminde yoktu. Ama şimdi Salih'in Orkun'la beraber ortaya koymuş olduğu performans, yabancı kuralındaki değişiklik, yani yapılmayan değişiklik, tabii Salih'i Beşiktaş'ın gündemine soktu. Beşiktaş Salih'in menajeriyle görüşmelere başladı abi. Burada aslındaki süreç ne biliyor musun abi? Trossard'ın menajeri de aynı menajer. Yani hem Salih'in menajeri hem Trossard'ın menajeri aynı kişi.
0: Bu Trossard'ın taleplerinin dudak uçuklatması, çıldırmış olmalı, şaşırmış olmalı falan dediğim bu Trossard'ın kendi istekleri mi, menajerin istekleri mi? Salih'i o yüzden bir şekilde böyle bir yumuşamaya geçişlerine geçmeyecek.
1: Abi Salih'in istekleri de çok fazla. Salih işte 3,5 milyon euro imza parası, 3,5 milyon euro maaş istiyor Beşiktaş'tan. Şimdi Beşiktaş kulübü dedi ki ya bu rakamları düş, biz bu rakamları vermeyiz. Yani Salih'in şu anda bana kalsa alacağım maksimum maaş şeyi, ben olsam 2 milyon euro falan veririm Salih'e. Yani 3,5 milyon euro çok yüksek bir maaş. Salih ile Beşiktaş kulübü görüşmeleri, menajeriyle görüşmeleri devam ediyor. Beşiktaş bu rakamların aşağı inmesini bekliyor. Tabii aslında Beşiktaş taraftarının esas beklediği kilit isim Trossard. Trossard konusunda da Trossard abi çok uzun vadeli bir sözleşme istiyor. Yani şu an Trossard kaç yaşında Doğan abi? 32 yaşında mı, 31 yaşında mı? 32 diye biliyorum ben. Bir bakar mısın abi? Ya da ben bakayım bir saniye.
0: Bak, bir rakamlara bakıyorum. 17 milyon euro karşılığı isteniyor. 5 milyon euro imza parası talep ediyor. 4 yıllık sözleşme istiyor. 40 milyon eurodan bulması başlanan hikaye. Şeydi, Trossard'la ilgili bilgi yok. Parayla ilgili bilgiler var bütün hepsi.
1: Abi şu an Trossard 31 yaşında abi.
0: Evet.
1: Beşiktaş'tan 5 yıllık kontrat istiyor abi. İmza parası istiyor.
0: Ben de 4 yıllık sözleşmeyle birlikte senelik 8 milyon euro ve 5 milyon da imza parası talep ettiğini duydum.
1: Abicim 5 yıllık sözleşme istiyor. Hmm. Rakamlara ben girmeyeyim, beni sokma. Ama ilk defa doğru haberleri bulmaya başlamışsınız. Tebrik ediyorum. Ben rakamları konuşayım abi. 5 yıllık kontrat istiyor, imza parası istiyor ve...
0: Senin taktik çok güzel ha Murat. Bütün doğru haberler bende ama maalesef söz verdiğim için söyleyemiyorum. Çok güzel bir şey bence. Bence bu...
1: Değil abi. Bence... Abi değil abicim. Ben abi rakamlara kadar biliyorum ama kulüp bu konuda diyor ki bizi zor durumda bırakırsınız diyor. Çünkü başka futbolcularla da pazarlıklarımız var diyor. Mesela Lorente ismi var.
0: Peki şimdi... kulübün bu zamana kadar seni ne kadar zor durumda bıraktığının listesini çıkartabilir misin?
1: Çok abi ya.
0: Ha, bana o
1: abi
0: zaman
1: Beşiktaşlıyım abi.
0: O zaman tamam da.
1: Yani şimdi ben Trossard'ı,
0: sen Beşiktaşlısın bak, yönetimler değişir de Beşiktaş baki kalır yani. O yüzden
1: abi tamam abi, zaten yönetimsel bir iş yapmış ki Beşiktaş menfaatini tutuyor Doğan abi. Ben her dönemde böyleyim.
0: Hangi yönetim?
1: Her dönemde bu şekilde kilitliyorlar.
0: Peki en iyi Beşiktaş menfaatini düşünen yönetim kim oldu? Hadi çok sertleşiyor sorular. O zaman.
1: Şu anda mı? Yani genel olarak mı?
0: Genel anlamda aklında kalan Beşiktaş menfaatlerini düşünen en iyi yönetim Süleyman Seba'yı geç tabii ki yani onu.
1: Abi yok şu anda ya.
0: Yok işte. O yüzden sen Beşiktaş'ın yani menfaatini düşüne düşüne seni kimse düşünmediğini hatırlatmak istedim sana yani.
1: Abi gelen hiç önemli yönetim değil. Önemli olan Beşiktaş'ın iyi olması. Ya
0: hepimiz için öyleyiz. Galatasaraylısı aynı
1: düşünüyor. Şahıslar hakkında yorum yapacak bir insan değilim.
0: Değil.
1: Şahıslar hakkında da onlara sinirleneceğim diye de ihanet edecek insan değilim. Beşiktaş abi 5 yıllık bir kontrat veriyor, şey istiyor Trossard.
0: Bak bugün şöyle söyleyeceğim sana.
1: Senin rakamları yakın rakamlar, onu söyleyeyim abi.
0: Ben dün bir şey öğrendim. Dün evet, Çarşı grubunun üst düzey isimleriyle bir diyalog kurdum. Bu evet, kale arkası kombine fiyatlarıyla alakalı fahiş artışın sıkıntılarıyla yönetime bir deklere yayınladılar biliyorsun. Evet. Bununla alakalı olarak yönetimin arayıp birebir tribün liderleriyle görüşüp bu sefer affedin paraya ihtiyacımız var dediğini öğrendim.
1: Duymadım abi böyle bir şey.
0: Ya ben de bunu söyleyeyim sana ama.
1: Ben duymadım tabii ki abi, senin görüşün mutlaka doğrudur.
0: Eyvallah, ha yok ben hani bu konuda zaten böyle uydurma bir haber yapacak biri değilim zaten ama.
1: Kesinlikle abi.
0: Yönetimin bu talebine hani biraz toparlanmak istiyoruz. Toparlanmak için anca ekonomik anlamda yaptığımız hesaplarla bundan başka çaremiz kalmadı diyerek taraftara bilgi verdiğini biliyorum yönetimden birilerinin.
1: Evet abi.
0: Anladın mı? Yani evet. Taraftar da diyor ki peki öyleyse o zaman Kasım'da havluydu, yok bilmem neydi, o zaman alacağınız tepkilere hazırlıklı olun diyor onlar da yani.
1: Abi zaten bu süreç olmasa da Beşiktaş şu anda başarısız olduğu takdirde her türlü tepki alacaklar abi. Yani Beşiktaş taraftarı artık başarı bekliyor.
0: Tabii.
1: Yani bu Serdal Adalı olur, Ahmet Nur Çebi olur, Fikret Orman olur, işte ne bileyim Yıldırım Demirören olur. Yani kim olursa olsun Beşiktaş taraftarı artık abi başarı bekliyor. Yani Galatasaray'ın yıllardır, yani 2-3 yıldan beri domine ettiği bir ligi artık Beşiktaş taraftarı bu şartlarda bitmesini istemiyor abi. Beşiktaş taraftarı başarı istiyor. Ben de Beşiktaş taraftarıyım. Ben de başarı istiyorum. Ben de Trossard'ı istiyorum Beşiktaş'ta görmek. Ama şimdi 5 yıllık bir kontrat istemesi ciddi, yani yaklaşık 18-20 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli vereceğiz abi Arsenal'li futbolcuya. Arsenal'le bir sorun yok. Beşiktaş her konuda anlaştı Arsenal'le. E şimdi bir de bunun yanına senin iddiandaki gibi 5 milyon euro imza parası çok garip değil mi Doğan abi?
0: Evet evet.
1: Çok garip bir durum, absürt bir durum bu abi bu. Yani oyuncu imza parası istiyor, hem bonservis bedeli veriyoruz.
0: Hem 4 yıllık 5 yıllık sözleşme istiyor neyse.
1: 5 yıllık sözleşme istiyor, 36 yaşına kadar Beşiktaş forması giyecek ve yaklaşık 8,5-9 milyon euro yakında bir maaş istiyor. Yani bu rakamlarda bu işin olma ihtimali bence sıfır abi şu anda. Ama Beşiktaş diyor ki biz bu teklifi yapıyoruz, gel bu tekliflerde anlaşalım ve şu ana kadar Trossard'a Beşiktaş'ın verdiği teklif gibi iyi rakam veren yok abi.
0: Yani bizim yaklaşık olarak 40 milyonu falan buluyor biliyor musun?
1: Yani bonservisini düşün. Maaşını tabi abi 40 milyon euroya yakın bir maliyet olacak Beşiktaş'a. Ama Beşiktaş istediği takdirde. Yani Beşiktaş'ın evet. istediği koşullarda bu iş biterse o. Eğer Beşiktaş'ın istemediği koşullarda olursa abi rahat bir 50-55'i buluyor abi bu iş.
0: Peki az önce söyledin ya kaleci Nübel'le Salih Özcan'ın menajeri aynı diye.
1: Evet.
0: Bu Vlahovic'in menajeri aynı mı?
1: Değil.
0: Değil.
1: Bu peki şöyle abi.
0: Öteki Vlahovic'in menajerinin yapmış olduğu işgüzarlık nedir? Beşiktaş'tan böyle bir gelişme olmayınca durup fiyatı arttırayım deyip Fenerbahçe'ye gidip bu oyuncuyu ister misiniz diye size de ciresi gelmiyor galiba deyip oyuncuyu pazarlamaya çalışması.
1: Abi bu tip dedikodular var ama Vlahovic Beşiktaş'la alakalı Vlahovic'e ilgili şunu söyleyebilirim. Oyuncu biliyorsun abi Bodrum'a tatile geldi. Türkiye'ye tatil yaptı. Beşiktaş yönetimi o süreçte oyuncuyla görüşmek istedi. Oyuncu şunu söyledi abi. Ben tatile geldim. Hiçbir takımla kesinlikle görüşmek istemiyorum dedi. Burada tatilimi yapacağım ve döneceğim dedi. Zaten geçtiğimiz günlerde döndü. Şimdi Vlahovic 5 büyüklükten teklif bekliyor. Biz Vlahovic konusunda aynı yerdeyiz. Yani adam diyor ki bana diyor Bayern Münih, Real Madrid, Barcelona gibi takımlardan teklif gelirse ben bunu değerlendireceğim. O yüzden benim bir acelem yok diyor. İşte Vlahovic'in istediği rakamlara Beşiktaş diyor ki ben istediğin rakamlara çıkacağım. Problem yok. Forvet transferine zaten Sayın Başkan Serdal Adalı hep diyordu. Forvet'e para harcayacağım. Forvet'ten yana problem yok diyordu. Beşiktaş zaten şu anda Vlahovic'le abi oturup bonservis maaş ve sözleşme diyaloğunu kuramadı. Çünkü oyuncu şu an oturmuyor. Diyor ki ben Avrupa Ligi'nden teklifleri bekliyorum. Eğer bunlardan bir gelişme olmaz ki olmazsa ki şu ana kadar da herhangi bir resmi bir girişim olmamış Vlahovic'le alakalı o 5 büyüklükten. O zaman size otururum diyor. Beşiktaş Vlahovic'i bekliyor abi. Yani oyuncu eğer iyi bir teklif bulamazsa Avrupa'dan Beşiktaş büyük bir ihtimal bu işi bitirir. Ben Fenerbahçe'de yoklarını çok duymadım. Zaten eğer bu kadar bu süreci takip ettikten sonra bu işi de Fenerbahçe bitirirse o da yönetime eksi olarak yazar abi. Çok büyük tepki alırlar.
0: Şöyle bir soru geliyor Muratçığım.
1: Ama orada bizim şöyle bir avantajımız var abi. Hoca ile Vlahovic 2-3 kere telefonda görüştü Doğan abi. Yani çünkü biliyorsun Vlahovic'in bu noktalara gelmesinde İtalyanların çok büyük payı var geçmiş dönemlerden. Hoca aynı şekilde Vlahovic'e baskısını kurdu. Hatta bir oyuncumuz daha kurdu. Onu da söylemeyeyim ismini şimdi. Bir oyuncumuz daha onun eski takım arkadaşı onu arayarak o da gelmesi yönünde görüşte bulundu. Yani şu anda biz bekliyoruz abi. Vlahovic Avrupa liglerinden yani 5 büyük ligden bir teklif almazsa Beşiktaş bu transferi bitirebilir. Hem Fenerbahçe detayı. Evet Fenerbahçe de girebilir bu işe tabii ki. Onların da hakkı. O da yönetime eksi olarak yazar abi. Onu da yönetim düşünsün.
0: Doğru. Beşiktaş'ın 3-5 yıllık gelirlerini harcamasıyla alakalı tabii paralar nerede döneminin ardından Fikret Orman yönetiminden sonra her yönetimle ilgili bazı harcamalar ve hesap sormalar devam ediyor. Şimdi dikili taş projesiyle alakalı toplam 3.6 milyar TL ile 1.2 milyar TL ile Bankalar Birliği ödenip orada kahraman gibi gezebilme imkanı varken neden yapılmadığı, 2.4 milyarın kime aktarıldığı, ne olduğu havada kalan paranın.
1: Getson... Abi bununla ilgili Beşiktaş Kulübü resmi olarak Doğan abi dün açıklamasını yaptı. Beşiktaş Kulübü'nün resmi olarak yaptığı açıklamanın ardından benim bir söz söylemem çok doğru olmaz çünkü.
0: Yok hayır, ben genel anlamda, ben bu sorunun cevabını senin vermeyeceğini biliyorum da ben sadece genel anlamda söylüyorum. Hani Getson'dan 25 milyon para mı alındı? Abraham 21'e mi satıldı? Ege'den 7.5 falan mı alındı? Bak Ege'yi 7.5'a satabilmek büyük başarıdır. Diğer taraftan işte 8-9 milyon mu? Öteki taraftan 17-18 milyon mu istiyorsun Trossard için falan diye? Hayır, bunların hepsi harcandı mı bütün paralar diye soruyor tabii insanlar ister istemez yani.
1: Ya abi Beşiktaş'ın çok ciddi bir faiz ödemesi vardı zaten. Şimdi bunlarla ilgili mali yapıyla alakalı çok net bilgilerim yok abi. Çünkü para işleri farklı işler. Şimdi büyük bir ihtimal yarın divan kurulu var. Başkan orada bütün her şeyi detaylı bir şekilde açıklayacaktır. Dikili taşla alakalı yöneticilerin, denetleme kurulu raporunda yöneticilerin vermiş olduğu parayla ilgili Beşiktaş Kulübü resmi bir açıklama yaptı. Beşiktaş'ın resmi yaptığı bir açıklamanın ardından bizim buraya herhangi bir yorum katmamız, bilgi vermemiz ben doğru bulmuyorum abi. Yani bu zaten Beşiktaş Kulübü resmi bir açıklaması. O yüzden başkan çok büyük bir ihtimal abi para süreciyle ilgili, özellikle dikili taşla süreciyle alakalı divan kurulunda bütün medyaya, basın mensuplarına resmi olarak açıklamasını yapacaktır Doğan abi.
0: Yani her transfer dönemi gelirse havaalanı yıkılır. Taraftarları heyecanlandıracak transfer falan denilip transfer bozulmasın diye ismi açıklanmayan ama bir türlü gelemeyen o isimlerden bir tanesini söyle be Murat diye bir mesaj okudum sana.
1: Yani şöyle bu isim gelirse havaalanı yıkılır diye hayatta benim kullanacağım kelimeler değil. Ben hayatta onları, o şeyleri kullanmam. Çünkü 41 yaşındayım, 15 yıldır Beşiktaş medyasındayım. Ben o etkileşim budalalıklarını geçeni bir 10 yıl falan olmuştur abi. 14 yıl falan olmuştur. Benim öyle şeylerle işim olmadı. Ben sadece diyorum ki Beşiktaş'ın şu anda ilgilendiği Lorente, Trossard, Vlahovic gibi yıldız isimlerle alakalı girişimleri devam ediyor. Trossard eğer İmza parası, sözleşme yılı ve maaşında indirim yaparsa Beşiktaş Trossard'ı indirir. Çünkü Arsenal'le Beşiktaş kulübü bir problem yok. Beşiktaş o konuyu çözdü. Lorente için de kulübü 25 milyon euro maaş istiyor abi. Zaten geçen yıl da o maaşı istemişti. Beşiktaş o maaşları bonuslarla beraber tamamlamıştı parayı. Pardon, bonservis bedelini, ama son anda sözleşmeyi bozmuştu Sassuolo başkanı. Çünkü onun başkanı biraz kırık bir adammış. Yani deli bir adammış. Şimdi Beşiktaş kulübü de Sassuolo'ya gerekli teklifi yaptı. 25 milyon euro bir bonservis bedeli beklentileri var. Lorente de o kulübüne baskı yapıyor. Ben artık ayrılmak istiyorum. Geçen yılda beni göndermediniz diyor. Biz beklemeye geçtik. Vlahovic için de abi oyuncu şu anda hiçbir şekilde Avrupa kulüpleriyle görüşme yapmak istemiyor. Ama başkanın söylediği şu: herhangi bir problem yok. İstediği maaşı vereceğim, yeter ki gelsin. Ya Beşiktaş'ın şu anda 3 önemli transferi bu abi. Zaten yani taraftarın beklediği isimler kimler? Trossard, Vlahovic gibi isimleri bekliyor. Nübel'i bekliyor. Nübel'de de abi Beşiktaş bonservis teklifini yaptı. Bayern Münih'e bu rakamın üzerine çıkmayacağını söyledi. Nübel'de kulübüne baskı yapıyor. Transferin bir şekilde, olumlu bir şekilde sonuçlanmasını bekliyoruz. Ha, transfer dönemidir bu. Bayern Münih der ki kardeşim 10 milyon euro istiyorum. Gram aşağı inmeyeceğim der. Beşiktaş bu parayı vermek istemez veya Beşiktaş bu parayı verir, zaten iş bitiyor. Tamamen şu an bekleme sürecindeyiz abi. Aynen, gelişmeler aynı şekilde devam ediyor. Salih ile alakalı istediği imza parası ve maaşıyla alakalı istediği rakamlar yüksek. 3,5 milyon euro imza parası, 3,5 milyon euro maaş istiyor. Onunla alakalı Beşiktaş indirim istiyor Salih'ten. Çünkü yüksek rakamlar. Salih indirimini yaparsa Beşiktaş'ın
0: istediği... Salih'e 1.7 milyon maaş, 3 milyon euro da bonservis bedeli mi, öyle bir şey mi, gelme parası mı, imza parası mı?
1: İmza parası.
0: İmza parası 3 milyon, 1.7 maaş önerdiği söyleniyor değil mi?
1: Abi maaş konusunda Beşiktaş Salih'in istediği o 3.5 milyon euroyu vermiyor. Çok çok daha aşağıda rakam veriyor. Ben söylemiştim zaten. Yani ben olsam Salih'e 2 milyon euro gibi bir maaş veririm. Yani 1.5-2 civarında tutarım. Büyük bir ihtimal Beşiktaş da bu rakamlar üzerinde tutuyor ama Salih konusunda abi oyuncunun indirime gitmesi lazım. Yani Salih kendini bir Orkun Kökçü gibi görüyor. Ne bileyim, bir Hakan Çalhanoğlu gibi görmeye başladı. Eğer inerse maaşı
0: imza zaten 12 maça çıkmış geçen şey sezon. 12 maça, 12 maçın 74 dakikasında sahada kalmış.
1: İşte abi ama öyle bir para istiyor ki sanki Messi, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü gibi yani kendisi. Rakamlar da aşağı düşerse Beşiktaş bitirir abi. Beşiktaş Salih'e teklifini yaptı, resmi teklifini yaptı. İstenilen rakamlar aşağı düşerse bu iş olumlu şekilde sonuçlanır. Düşmezse abi Beşiktaş alternatif isimleri yönelir.
0: Peki bu çok pohpohlanan ve aynı zamanda vay galiba dünyanın en iyisini aldık diye söylenen Kuattara ilgili neler söyleyeceksin? 4 yıllık sence sözleşme uzun bir sözleşme değil mi?
1: Abi Cuatrao genç bir oyuncu. Zaten Beşiktaş kulübü Cuatrao konusunda kiralık olarak kadrosuna dahil edecekti ama haberler çıktıktan sonra bonservise döndü iş. Beşiktaş bonservis bedeli konusunda Monaco kulübüyle şu an şu görüşmeyi yapıyordu. Monaco parayı peşin istiyordu abi. Yani bonservis bedelini bir de peşin verin diyordu. Beşiktaş bu rakamı 4 yıla bölmek istiyordu. Sonuç olarak finalde Beşiktaş'ın istediği şartlarda transfer gerçekleşti. Transfer iyi mi kötü mü zaman gösterecek Doğan abi. Yani buraya ne isimler geldi? Yıldız oyuncu dediler, şöyle dediler, böyle dediler. Teneke bağlanarak gönderildi. Oyuncu daha yeni geldi, bir görelim bakalım neler yapacak. Ondan sonra bunu çok çok sık bir şekilde konuşuruz. Genç oyuncu olması Beşiktaş için bir avantaj. Sözleşme yılı...
0: Hem yani 10+4 için iyi bir şey.
1: Abi 23 yaşında kullanabiliyoruz. Yani U23 evet, kontenjanı evet. Beşiktaş hayır, o bölgede kullanabiliyor.
0: Ama çocuk zaten 21 yaşında.
1: Evet o bölgede kullanabiliyor. Çok genç oyuncu. 4 yıllık kontrat yapılması bence gayet normal. Genç oyuncu yani. Abi Trossard 5 yıl istiyor abi. 31 yaşında 5 yıl istiyor abi.
0: Ya ben uzun ya o, sözleşmelerden yana değilim de.
1: Abi genç oyuncularda bunlar yaşanıyor ama ya. Yani genç oyuncularda...
0: Tam 21 yaşında bir çocuğa 4 yıllık bir sözleşme biraz daha mantıklı gelebilir de. Evet Trossard'da evet. Da o yaşında da 5 yıllık bir imza hani emekli olmaya mı geliyorsun diye sorarım ya.
1: Tabii ki abi. Yani 36 yaşına kadar Beşiktaş forması giymeye çalışıyor. Yani bence normal şartlarda Beşiktaş taraftarı da der ki vermeyin kardeşim 5 yıllık kontrat der.
0: Amaç formayı vermeyin giymek de. Falan değil zaten ya. Formaya çökmek ya, o.
1: Ya işte abi Beşiktaş da diyor ki kardeşim diyor sen bu sözleşmenin düş aşağıya. Çünkü o sen abi Trossard Avrupa'dan hangi kulüp 5 yıllık kontrat verir ya?
0: Vermez. Ben şöyle bir şey sormak istiyorum sana. Ben sadece evet veya hayır de yerli bir oyuncu düşüncesi var mı? Mesela Alanya'dan, Konya'dan falan isimler gelip geçiyor ya mesela Adil ismi çok fazla konuşuldu. Galatasaray içinde geçti, Fenerbahçe içinde düşünülüyor dendi. Beşiktaş ve
1: abi yerli bir kaleci alacak Beşiktaş. Ama stoper bölgesiyle alakalı birçok ismin gündemde olduğunu söylediler bize. Ama mesela Trossard gibi yani mesela Quattro'ydu galiba dilim dönmüyor. Monaco futbolcu transfer ettiğimiz. Hı-hı. Mesela onun gibi net isimler yok abi. Şimdi mesela sol tarafa kim düşünüyor? Trossard, işte Llorente. Forvet'e kim düşünüyor? Vlahovic. Ama stoper konusunda Beşiktaş yönetiminin şu isme kesin gidiyor dediği bir isim şu anda bende yok abi. Adaylar var. 5-6 tane adayımız var deniyor. Ama isim olarak inan bana vermiyorlar. Abi verse ne bileyim bir şifre
0: yerli, koyardım. Yerli mi? Yerli yabancı gibi bir şey mi?
1: Abi karışık. Hem karışık. Yerli oyuncu varmış var. O bölgede. Hem yabancı oyuncu varmış. Ama net olarak buna gideceğiz dediğimiz şu anda bir isim yok abi. Beşiktaş Kulübü'nün bize peki, verdiği bilgi bu.
0: Önder Özen ve İtalyano arasındaki uyum nasıl? Hiç
1: abi ben çok beğeniyorum. Ya Önder Hoca abi çok kaliteli bir insan. Yani konuşması, taraftarla diyaloğu, basın mensuplarıyla diyaloğu. Gerçi hoca transfer dönemi başladığından beri telefonunu kapattı, hala açmıyor da o da ayrı bir konu da.
0: Kapattı.
1: Yani kapattı abi, hiçbir şekilde ulaşamıyor. Bir tane attılar, o da başkan da var bir tek. Onunla her şeyi yapıyor. Önder Hoca'ya ulaşabilene aşk olsun. Zaten kendisi de kampa gitti. Kamptaki arkadaşlar şanslı tabii ki. Biz kampa gidemedik. Kamptaki arkadaşlarla görüşmeleri orada sürdürecektir ama hoca telefonu hiçbir şekilde açmıyor abi. Önder Hoca'ya ulaşmak çok zor. Ama İtalyanlarla arası iyi abi ya ben. Hocayla diyaloglarını beğeniyorum yani. İyi bir uyum yakaladılar. İnşallah abi başarı gelir. Yani başarı gelmezse ne Önder Hoca kalır, ne İtalyanlar, ne Serdal Adalı. Hiç kimse kalmaz abi. Beşiktaş tekrar seçime gider.
0: bir dinleyici diyor ki Murat Özen diyor yanaştığım benzinlikte 10 dakika benzin alıp arabayı çalıştırdığımda ulan hiç mi benzin almadım diye düşündüğüm adamla ait. 10 dakika pompa takılı durdu. Ulan hiç mi ibre oynamaz diyor. Aynı yerde duruyor.
1: Abi ama bak bir şey söyleyeceğim. Yalan haber. Abi ama süreç bu abi şu anda. Süreç biri Beşiktaş'taki süreçler tamamen birebir bu abi. Yani bak yemin ediyorum ne eksiği var ne fazlası var. Beşiktaş'taki süreç bu şu anda Doğan abi.
0: Beşiktaş'taki
1: yani abi, Beşiktaş'ta en çok
0: konuşulan konulardan bir tanesi ne biliyor musun? Abi eski Barcelona formasını bize kakalamışlar. Beğendin mi beğenmedin mi sorusu sana sorulmadı mı?
1: Abi ben siyah formayı beğendim.
0: Ben de çok beğendim siyah formayı.
1: Yani siyah formayı
0: hani kırmızı detaylar alacağım. Çok iyiydi. Güzel kullanılmıştı. Evet.
1: Siyah forma inanılmaz güzel. Bir de ben giydiğim zaman mükemmel oldu.
0: Daha da zayıf gösterdi falan öyle şey.
1: Tabii ki. Siyah formayı beğendim. Yaklaşık bir 4000-5000 civarı forma satışı olmuş. Bence istenilen seviye değil şu anda. Şimdi taraftar da haklı abi. 6000 lira forma parası. Evet. Transfer yok şu anda. Mesela bir Vlahovic gelse, Trossard gelse o formalar patlara gider abi. Ama şimdi isim de olmadığı için bir şekilde insanların da mali şartları abi etkisi kadar değil ki. 6000 lira bir formayı vereceksin. Adam oluyor asgari ücret 30000 lira 25000 lira para maaşı. Yani insanların geçim şartları da doğru. Herkese saygı duyuyorum bu konuda. Evet, o yüzden forma patlaması, formaların adetlerinin artması tamamen transfere bağlı abi. Yani 2-3 mesela Trossard gelse ben formumun arkasına bir tek Sergen'i yazmıştım. Bir de Pascal Nouma'yı yazmıştım ama belki Trossard'da yazarım abi. Trossard'da çok beğeniyorum ben. Çok iyi futbolcu.
0: Hoca biraz Devrim Şahin ve Ahmet Sami Bircan tabii golleri attılar da bu genç çocukları öyle deniyor mu yoksa onlara çok güveniyor gibi bir bilgi aldın mı?
1: Abi abi kampa getirecek oyuncu yoktu.
0: Zorunluluk yani kampı, mu
1: diyorsun? Yani kampa getirecek oyuncu yoktu. Hoca 24 kişilik bir kadro istiyordu. Her bölgede 2 oyuncu istiyordu. Kampa getirecek oyuncu yok Beşiktaş'ta şu anda. Genç oyuncularla takviye yaptı. İnşallah orada bir iki oyuncuyu keşfeder de hoca da. Onları da A takıma çıkar da Beşiktaş çok ciddi paraları bu oyunculara satar. Çünkü uzun zamandan beri Beşiktaş'ın böyle yukarılara taşıyıp bonservis bedelinde sattığı bir oyuncu yok. Veya Beşiktaş taraftarının altyapıdan yukarı çıktığı, çıkıp da böyle bağrına bastığı bir futbolcu yok. İnşallah hocamız bir iki oyuncu keşfeder de A takımda devam ederler. Ama bu kadar genç oyuncunun gitmesi tamamen oyuncu eksikliği, kampta genç oyuncuları görmesi. Yani yeteneklerini kendileri gösterecek abi. Yani genç oyuncular kaliteli oyuncular. Bakacağız hepsi milli oyuncular. Bekleyip göreceğiz abi.
0: Ya tabii bekliyorsun ister istemez biraz yetiştirelim, satalım, edelim ama...
1: Abi ben de istiyorum Doğan abi, düşünsene ya bir tane genç oyuncu çıkacak öz kaynak üzerinden. 30 milyon euro, 40 milyon eurolara satacaksın. Ya Beşiktaş için büyük bir şey olur bu abi. Yani bu paralara oyuncu satmak, bu paraların işte öz kaynak altyapının işte PR'ını yapmak Avrupa'ya, bunlar çok önemli şeyler abi bir kulüplerin gelişmesi için.
0: Kimdi evet, bizde? En son Marcelo'yu mu sattık da biraz? Evet ya para kazandık falan demiştik yani.
1: Marcelo'ydu galiba abi evet. Gerçi Abraham'dan da kazandık abi.
0: Ya evet kazandık. Abraham da en son İnönü'de kupa mı aldı?
1: Evet kupa aldı.
0: Ya işte öyle düşün.
1: Yakışır abi.
0: Yakışır. Yapacak bir şey yok. Bak basketbolda da güzel gidiyor her şey. Öyle veya böyle elindeki kısıtlı kadroyla güzel işlere imza attı. Euroleague'e gitme kararı verildi Beşiktaş için. O da Furkan Korkmaz'la anlaşmış galiba. Tofaş'tan da Furkan'ı almış.
1: Evet.
0: Sen de basketbolu abi, takip ediyorsun. Zaman zaman hem kızınla beraber gidiyorsun hem ailece gidiyorsun.
1: Abi şöyle basketbol süreci Beşiktaş kulübünün son zamanlarda yaptığı en iyi süreçlerden biri abi. Nasıl oldu? Şimdi Umut Tahir Güneş basketbolda çok önemli işler yaptı abi. Göreve geldi. Göreve geldikten sonra Nedim Yücel'i aldı. Nedim Yücel'i alıp Sırbistan'a uçtular. Dušan Olimpijević'i getirdiler. Ve Beşiktaş'ın kurmak istedikleri, Beşiktaş'ın kurmak istedikleri iskeleti kurdular abi. Daha sonra görev değişikliği oldu. Umut abi gitti, Özkan abi geldi. Artık öyle bir işleyen düzen kuruldu ki abi, Özkan abi de bunun üzerine katkılar yaparak Beşiktaş'ın Euroleague'e gitmesini sağladı. Başkanla beraber, yönetimle beraber, hocayla beraber Euroleague'e gitmesini sağladı. Yani şu anda yapılacak olan transferler, biz Özkan abiyle ben geçtiğimiz günlerde konuştum. Bir 15 milyon euroya yakın bir harcama yapacaklarını söylediler basketbol şubesiyle alakalı. Şu anda Beşiktaş iyi bir kadro kurmak istiyor. Bunu zaman gösterecek ama Euroleague olayı tabii ki Beşiktaş'ın marka değeri açısından, Beşiktaş basketbolunun marka değeri açısından çok önemli bir olay, çok güzel bir olay. İnşallah başarılı oluruz abi. Yani transferler iyi gidiyor. Görüşülen isimler var. Real Madrid'den bir oyuncuyla görüşülüyormuş. Görüşülen bir isimler var ama tabii şimdi sen bana de ki mesela Furkan'ın futboldaki karşılığı hangi futbolcuda bilmiyorum abi. Evet izliyorum, takip ediyorum.

0: ediyorum Beşiktaş olduğum için ama...
1: Ya tabii Furkan o... daha gençken, daha prime dönemlerindeyken, şu an 28-29 yaşında falan olması lazım Furkan'ın. Evet. Tabii bir Philadelphia dönemi var. Ben Anadolu Efes ve Banvit dönemlerini de çok iyi hatırlıyorum Furkan'ın, daha yakından takip ettiğim için. Ama hani karşılığı dersin.
0: Sen basketi yakından takip ediyorsun abi herhalde.
1: Etmem mi, ederim tabii. Oradan geldiğim için, hani parkeden gelen biri olduğum için ağırlıklı olarak basketbol benim için daha kıymetli. Ama tabii belli bir yaştan sonra artık son durak diye adlandırdığımız Türkiye içerisinde dolaşmalar başlıyor. Ama milli takım performansıyla mesela Furkan şu an seni heyecanlandıran... milli takım içerisinde ön plana çıkan bir oyuncu mu? Tabii daha çok Alperen, Cedi, Şehmuz ya da ne bileyim hani kim konuşuyorsun? Ömer, Adem konuşuyorsun. Furkan biraz daha geri planda kaldı ama çok kıymetlidir. Hani kalite kolay kolay ölmez. Kendini bir maçta göstertir. Furkan o yüzden hem dış şutlarıyla hem oyun kurmasıyla falan güzel isimlerden biri. Onu söyleyeyim yani. Güzel
0: ya Beşiktaş'a katkı sağlayacak.
1: Ya bu arada Alim Pejvic zaten şey olmasa almaz. İnanmaz
0: abi, evet.
1: Yani
0: evet,
1: Alim Pejvic üzerinden bak. Yani Beşiktaş'ta şöyle bir şey var. Basketbolun geneline bak. Koçun kabul etmediği bir şey, yönetim birini buldum onu alayım dedirtemez koça kolay kolay.
0: Ve şöyle bir şey var abi. Alim Pejvic çok güçlü şu anda taraftar gözünde.
1: Evet, çok kredisi var.
0: Yani çok kredisi var taraftar gözünde. O yüzden çok büyük bir ihtimal, zaten hocanın her istediği oyuncu Beşiktaş bütçeleri dahilinde kadrosuna katmak isteyecek. Hayırlı olsun abi. Vallahi ben Alim Pejvic'i çok seviyorum. Müthiş bir teknik antrenör. İnşallah Beşiktaş'ta uzun yıllar devam eder. Yani takımı nereden aldı, nerelere getirdi? Euroleague oynuyor. Bir Euroleague finali gelir mi acaba ya abi?
1: Abartmayalım, yapmayalım. Elindeki kadro tamam. Yeterli çünkü değil. Hani o tamam. Yüzden biz hani öyle şey...
0: Yo, ben sana soru olarak sordum
1: yok,
0: zaten abi.
1: Olmaz, yok. Hani olmaz, tamam. İnşallah 3 takım olarak güzel bir şey yaparız. İleride iş gösteririz ama ben ileride sanki onun sinyalleri verilmişti. Beşiktaş Anadolu Efes birlikteliği olabilir mi ilerleyen dönemlerde diye öyle bir proje abi vardı. Sonrasında bir koptu. Önce düşünülüyordu yani Anadolu
0: abi
1: Efes.
0: Abi o birleşmeler abi artık şirketler, yani takımlar şirket olduğu için şirketleri batmadığı sürece birleşme yapmazlar abi.
1: Yani şirket batmadığı sürece diyeceğim, Ülker Fenerbahçe'ye bağlandığında şirket batma noktasında değildi. Dünyanın en büyük devlerinden bir tanesiydi kendi sektöründe. O yüzden olabilir onlar.
0: Evet.
1: Anladın mı? Bazen bütçe ayırmak isteyemeyebilir. Hani orada artık şu yoluna bir şekilde bir destekle devam etmek isteyebilir. O da köklü bir kulüple olunca Anadolu Efes'te zaten köklü bir ekip. Basketbol deyince akla gelen en önemli detaylardan biri kulüpler bazının haricinde.
0: Evet abi, kesinlikle.
1: Öyle. Teşekkür ediyorum Murat'cığım. Sağ olasın. Önümüzdeki hafta artık yavaş yavaş hem Avrupa maçları, eleme turları hem de ligin heyecanını yaşamaya başlayacağız. Sence netleşme durumu Dünya Kupası bitimiyle böyle patır patır mı olur bir anda? Onun sonrası da yoksa abi nokta atış nokta atış böyle 15 gün 10 gün arayla mı gelir transfer haberleri?
0: Abi yani şöyle söyleyeyim, belki bir oyuncuyla alakalı, mesela Lorente ile alakalı Beşiktaş teklifini yaptı. Biraz daha aşağılara çekmiş. Çok net duruyor Sassuolo kulübü başkanı. 25 milyon eurodan aşağı bir kuruş inmem diyor. Beşiktaşlılar arasındaki bonservis bedeli arasında çok az bir fark kaldı. Yani çok az değil de az bir fark kaldı. Yani Beşiktaş bu rakamı direkt verirse Lorente'yi yarın indirir. Ama Beşiktaş'ın esas beklediği adam Trossard abi. O da Dünya Kupası'nı bekleyeceğiz gibi menajerle görüşmeler devam ediyor. Şimdi Trossard da oynuyor abi. Atıyor, elendi gerçi o da. Yani Trossard devam ediyor. Belçika çıktı. Devam ediyor. 2-0 mağlup, hatta ben tweet attım. Ondan sonra bir anda maç döndü.
1: Tabii. Ben de zaten o yüzden o şey, hani tahminlerin neden yükseldiğini düşündüm.
0: Ya abi, sen bir şey diyeceğim. 5 dakika kalmış maça. 2-0 mağluplar. Oh dedim, Belçika elendi dedim. Abi 3 dakikada 2 gol attılar ya.
1: 3 kere ağza.
0: Şey olabilir mi Doğan
1: üç,
0: abi
1: bak,
0: ya?
1: 3 kere ağza, 3 kere burna. Öyle devam ediyorsun. Hani öyle.
0: Yani abi Dünya Kupası'nı, özellikle Trossard için Dünya Kupası'nı bekleyeceğiz gibi gözüküyor abi şu anda. Çünkü elip oynadıkça, elip asist yaptıkça, attıkça, bakın diyor, benim ederim bu diyor.
1: İyi, hadi git.
0: Öpüyorum abicim, herkese selamlar. Bir hatamız olduysa affola, saygılar.
1: Eyvallah. İyi hafta sonları diliyorum. Görüşmeler. Sana da. Sağ görüşmek abi. Üzere. Murat Özen'le beraberdik. Yeni bir saatin başlangıcını yapacağız. Bir nefes alalım. Ardından da kaldığımız yerden gideceğiz.

0: bir de ayarlamalar yaptım. Hani reklamdan sonra küçük bir şey de girsin, ondan sonra bir nefes alalım diye. Çok basın toplantıları vardı, çok şeyler vardı. Buradan bakmaya çalışıyorum da. Biraz rakiplerimizle alakalı, evet. Bazen bazı şeyleri, aynı şeyleri dinlemek sıkıntı veriyor olabilir ama biraz rakiplerle ilgili bilgileri alalım. Ondan sonrasında ne var ne yok şöyle bir gözden geçirelim. Gazetelere bakalım. Dünya Kupası heyecanını, Fenerbahçe'de yaşananları. Çünkü topuk yaylası sonrasında yolculuk başladı ve bu yolculuk başlar başlamaz da Fenerbahçe'de topuk yaylasında aa takım gitmiş biz ne yapıyoruz burada deyip orada kalan oyuncular var. 8 tane isim var. Bu 8 tane isim acaba şöyle bir şey mi? Oraya gidiyor tamam. Bunları büyük ihtimalle satacaklar diye düşünülen oyuncular. Hoca kampta bile denemek istemiyor. O yüzden direkt elden çıkacak bu oyuncuları acaba bir kulübe alır mıyız, alınır mı durumlarını hep beraber yaşarız. Ama önce reklama gidelim, birazdan devam edelim.
1: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
3: Rakiplerimizi tanıyalım. Midtjylland. Danimarka futbolunun son 20 yılına damga vuran ve modern futbol yönetimi denildiğinde akla ilk gelen yapılardan biri olan Midtjylland, 1999 yılında, yani nispeten çok yakın bir tarihte Danimarka'nın Billund bölgesindeki iki yerel kulübün birleşmesiyle oluştu. Kısa süre içerisinde mütevazı bir taşra takımı olmaktan çıkıp Danimarka Süper Ligası'nın en dominant güçlerinden birine dönüştü. Kulübün temel felsefesi tamamen veri analitiği, geniş gözlemci ağları ve kusursuz işleyen bir altyapı akademisi üzerine kurulu. Danimarka temsilcisinin tarih sayfalarına ve başarılarına göz attığımızda bu vizyoner yapının meyvelerini hızla topladıklarını görüyoruz. Midtjylland, kısa tarihine rağmen müzesine 4 Danimarka Süper Liga şampiyonluğu sığdırmayı başardı. Bununla birlikte Danimarka Kupası'nda da şampiyonluklar yaşayan ekip, her yıl istikrarlı olarak Avrupa arenasında boy gösteren, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gruplarında adından sıkça söz ettiren bir kulüp hüviyetine sahip. Maçlarını Herning şehrinde bulunan 11 bin küsur kapasiteli MCH Arena'da oynayan Midtjylland, siyah ve kırmızı renklere sahip. İç sahada kuzey disipliniyle birleşen organize ve modern bir tribün atmosferi oluşturuyorlar. Takımın teknik direktörlük koltuğunda Mike Thulberg oturuyor. Thulberg yönetimindeki Midtjylland, tam anlamıyla modern İskandinav futbol ekolünü sahaya yansıtıyor. Fizik gücü yüksek, atletizm kalitesi üst seviyede olan kadro, sahada yüksek pres uygulayan, çok koşan ve oyun disiplininden 90 dakika boyunca kopmayan bir oyun karakterine sahip. Takımın kadro yapısına bakıldığında ise küresel bir yetenek havuzundan beslendikleri hemen dikkat çekiyor. Savunmada Hırvatistan milli takımından Martin Erlik ve Danimarkalı tecrübeli stoper Mats Beş Sorensen gibi isimler öne çıkarken orta sahada Philip Billing gibi güçlü profiller dikkat çekiyor. Hücum hattında ise Şileli genç yetenek Dario Osorio, Güney Koreli golcü Cho Jae-sung ve Gineli Franculino Ju gibi atletik, dikine oynayabilen ve uluslararası tecrübeye sahip isimler yer alıyor. Ve gelelim bu kulübü bizler için çok daha tanıdık ve özel kılan o büyük detaya. Midtjylland kadrosunun en büyük yıldızlarından, hücumun en yaratıcı ve en tehlikeli parçalarından biri, Türk futbolunun yükselen değeri Doğuhan Aral Şimşir. Kulübün kendi akademisinden yetişen Danimarka altyapı liglerinde rekorlar kırdıktan sonra as takıma yükselen 24 yaşındaki milli oyuncumuz, günümüzde takımın 58 numaralı formasıyla sol kanatta ve hücum hattında görev yapıyor. Gösterdiği performansla Danimarka Süper Ligası'nda yılın oyuncusu ödülüne layık görülen ve şampiyonluklarda doğrudan pay sahibi olan Aral Şimşir, yüksek top tekniği, birebir de adam eksiltme becerisi ve ceza sahası dışından attığı etkili şutlarla Midtjylland hücum organizasyonlarının merkezinde yer alan en değerli isim konumunda.

askerde yazıcıydı ya da daha önce noterdi. İşi yeni bıraktı. Büyük bir ihtimalle bir dinleyici var. Ama patır patır patır patır patır patır patır patır sürekli mesaj yazıyor böyle. Pıt pıt pıt pıt. Tık tık tık. O böyleymiş, bu böyleymiş. O onları tık tık tık tık. Arka arkaya, arka arkaya, arka arkaya, arka arkaya. Böyle kimliği alabilir miyim diyecek en sonunda sanki. Yani böyle oradan işlemlere devam edecekmiş gibi gözüküyor. Şuraya imzalatın. Oradan vezneye parayı ödeyin. Ondan sonra tekrar gelin. Ben mühürü basacağım, vereceğim gibi. Hani böyle mesajlaşmamız bu yönde ilerliyor yani. O yüzden telefon hattını açalım, dinleyicilerle yavaş yavaş buluşmaya başlayalım, onlarla da haftayı tamamlayalım. Bir taraftan Fenerbahçe'de, bir taraftan Beşiktaş'ta, işte Galatasaray'da da o durgunluğun nasıl arttırabileceğini hep beraber süreç içerisinde takip edeceğiz. Tabii bir Ciresi transferi düşünülüyor. Onun ardından Ciresi gelirse eğer limitin hiç kalmayacağı konuşuluyor Fenerbahçe'de ve Fenerbahçe'de Avusturya kampı öncesinde teknik direktör İsmail Kartal 8 ismin kalemini kırdığı bilgisi paylaşılıyor. Kampta yer alan ama götürülmeyen oyuncular arasında İrfan Can Eğribayat'ı gördüm, Musabba'yı gördüm, Fayet Mimoviç, Bartu, Emre Demir, Adem Yeşilyurt ve Yiğit Fidan'ı Avusturya'ya götürmeme kararı alması, bu oyuncuların yakın bir zamanda kiralanması, futbolculara işte eski takımlarına, kiraladık oynadığı takımlara ya da başka takımlara pazarlanma süreci içerisinde kendinize takım bulun durumu içerisine alındığını da görebiliyoruz. Ama giden oyuncular arasında da bir eğlenceli tavır var. Bunlar camiayı biraz mutlu eder. Hatta iki isim üzerinden haberler yapılmış. Dar alanda bir top kapma çalışması yapılıyor. Guendouzi ile Asensio neşeli şekilde bu antrenman görüntüleri paylaşılıyor. Ve çizginin dışında topa dokunup dokunmadığını kenardan çeken telefon kayıtlarından VAR'a gidelim oradan bakalım bir daha deyip videodan seyrediliyor. Bir İspanyol futbolcu video çeken ekibin yanına gidip izlemek istiyor Asensio. Guendouzi dışarıda mı dokundu, ben almadım mı almadım mı olmadı mı falan derken gerçekten eğlenceli bir ortam var. Keyifli bir ortam yaşanıyor. İsmail Kartal da uzaktan seyrediyor. Öyle de bir görüntüsü var. Tabii bu arada Aziz Yıldırım ve yönetiminin seçim öncesi iki forvetle anlaştım şeklindeki açıklaması ya da bir yıldız bir komutan diğerleri asker şeklindeki açıklamaları biraz kafaları karıştırıyor. Temmuz ayı geldi, sadece Vedat Muriç transferi yapıldı. Futbol AŞ yöneticisi Feridun geç geldi. Eskisi gibi paralar yok ifadesini kullanınca hani para, forvet nerede şeklinde soruları sorduruyor camiaya. Ve iki iddia var. Bir tanesiyle alakalı dün de İrfan 25'te konuşmuştuk Fenerbahçe cephesinde. Vedat Muriç'in sakatlığının ardından forvet bölgesinde Sıddıkı Şerif'le yakından ilgilenmeye başlıyor İsmail Kartal. Talişka'ya da hazır ol mesajını verdiği söyleniyor. 21-22 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Gornik'le karşı karşıya gelecek Fenerbahçe. Ve yönetim bir taraftan golcü arayışını sürdürürken diğer taraftan Talişka'yı hazır tutmaya çalışıyor. Ama bir iddia da bugün Hürriyet Gazetesi'nde karşıma çıktı. Ve o iddia üzerine de hemen şu bilgiyi de paylaşayım. Talişka ayrılık talebinde bulunduğu ve Hull City ile görüşmeler falan. Biz de bunu dün konuşmuştuk, böyle bir şeyin olmadığını yönetimin içinden biri. Hani hatta şeye söyledik. İrfan'a dedim ki hani bunu bir konuşalım, var mı bilgi alabileceğimiz biri diye reklam arasında. O da sordu yönetimden, mesajlaştılar yetkili bir abiyle. Ondan sonra o da o bilgiyi verdi. Dedi ki öyle bir şey yokmuş dedi ama Hürriyet Gazetesi'nde hemen

0: sonrasında da oyuncunun parayı tercih ederek Arabistan'a gittiğini hepimiz çok çok iyi biliyoruz. Şimdi kariyerinde İngiltere'de devam etmek istiyor falan gibi haberler çıkınca da insan bir şey yapıyor yani. Çok doğru değil, biraz yanıltıcı bir bilgiymiş gibi hissediyor ister istemez. Bunlar oluyor yani. 99-69 günaydın.
1: Hop. Alo, günaydın Doğan abi.
0: Merhaba, nasılsın, hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi, sağ ol. Teşekkür ederim. Sen nasılsın, iyisin inşallah.
0: Eksik olma, dinliyoruz seni.
1: Abi ben Galatasaray taraftarıyım. John Duran konusuyla ilgili konuşmak istiyorum. Yani ben bir taraftar olarak John Duran'ın Galatasaray'da başarılı olabileceğini düşünmüyorum. John Duran bir de bu ara çok bazı Galatasaray yorumcular tarafından çok poplanıyor. Sebebi nedir anlamıyorum. Özellikle Ali Naci'nin Fenerbahçe'den intikam alacak, İşte öyle yapacak, böyle yapacak söylemleri bana açıkçası bir tarafta olarak beni inandırmıyor. John Duran'ın Galatasaray maçında Galatasaray gol atıp gerçek Fenerbahçeli olmak istiyorum dediği açıklamalar da vardı. Yani o futbolcunun açıklamalarıyla olmuyor bu işler. John Duran'dan ne beklenti var hiç anlamıyorum. Yani John Duran çok iyi bir futbolcu olsaydı Kolombiya milli takımına da davet edilebilirdi. Ama oraya bile çağrılmadı. Ben bu transferin çok yanlış...
0: Bir de aynı zamanda şu mesela seni tatmin ediyor mu? Problemli bir oyuncu ama problemli oyuncuları çözebilme konusunda Galatasaray teknik ekibinin ve yönetiminin de başarısını biliyoruz şeklinde açıklamalar seni tatmin ediyor mu?
1: Abi her futbolcuda bu olmaz ki. Şimdi ya açıkçası tatmin etmiyor. Etmiyor beni. Bir de şu söylemler oluyor. İşte yorumcu sürekli dinliyoruz. İşte Galatasaray taraftar acele etmesin. Daha var, zamanımız var. Abi biz acele etmememiz yüzünden Uğurcan'a 36 milyon para verdik. Yani bunun sebebi buydu yani. Acele etmedik. Nasıl olsa Ederson bizde dedik. 36 milyon verdik. Yani belki Uğurcan performansıyla bu rakamı konuşturmadı. Biz taraftara veya yönetimle bu konuda ama sonuçta büyük paralar verildi. Ben Galatasaray'ın bu transfer şeyinin çok olumlu gittiğini düşünmüyorum açıkçası. Şu an çok böyle elimiz şeyde dolaşıyor. Ya Fabian Ruiz de olabilir, Bernardo da olabilir, Bruno Fernandesler geliyor, Van Dijk'lar gidiyor. Ama en sonunda biz böyle çok abuk subuk yine bir transfer politikası çizecekmiş gibi gösteriyor. İnşallah öyle olmaz. Hayırlısı diliyorum abi.
0: Hayırlısı olsun o zaman. Sana da iyi hafta sonları diliyorum.
1: Çok şimdiden. Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Eyvallah. Görüşmek üzere. Diğer telefonlara bakalım. 89-73 var. Onu gördüm. Mutlu sabahlar.
2: Doğan abi nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Biz iyiyiz. Siz nasılsınız?
2: Valla biz de iyiyiz abi. Ben gün boyu genelde senin saatlerinde sizi dinliyorum abi. Doğan'ın kanunlarından beri dinliyorum sizi.
0: Eksik oldu.
2: Çok mükemmel bir radyocusunuz. Öncelikle onu söyleyeyim. Bazen tek başınıza yapıyorsunuz. Bunu herkes böyle harmanlayıp yapamaz. Esprileriniz falan çok kaliteli abi. Severek dinliyoruz seni. Galatasaraylıyım abi. İstanbul Esenyurt'tan arıyorum abi.
0: Sen de aynı şikayetlerde bulunuyorsun.
2: Buyurun abi.
0: Sen de aynı şikayetlerde mi bulunuyorsun?
2: Abi alıştık biz artık ya. Biz artık alıştık yani. Normal geliyor bize. Fenerbahçe hakkında konuşmak istiyorum abi de. Yani konuşmak istemiyorum da. Ben salı günleri de sizi dinliyorum. Özellikle Ahmet abi. Bir Galatasaraylıyım abi. Hatta Galatasaraylıyım. Ahmet abiyi çok seviyorum. Sosyal medyayı mükemmel kullanıyor abi. Mükemmel böyle başlıklar atıyor. Kendini YouTube kanalında da. Abone değilim ama yine de sürekli keşfetime düşüyor. İzledim kaç defa. Mükemmel kullanıyor abi.
0: Şimdi ben şöyle de seninle şey beraber söyle. Çelişiyorum. Ben mi iyiyim, Ahmet mi iyi? Çünkü Ahmet'le ben aynı olamam.
2: Abi sizin yani sizin bende yeriniz ayrı gerçekten. Çok değerlisiniz. Eyvallah. Mükemmel bir radyocusunuz. Yani sizin gibi insanların gerçekten ha, böyle sen, ülkede
0: sen radyoda iyisin, o sosyal medyada iyi diyorsun yani. Anladım, tamam. Peki, tamam. Onu anladım.
2: Ahmet abi şimdi şöyle bir şey. UEFA Fenerbahçe'ye bir ceza verdi. Aynısını Galatasaray'a verseydi abi, Ahmet abi var ya şimdi ülkeyi yangın yerine çevirmişti. Hiçbir şey olmamış, TFF'nin de normalde vermesi lazım. UEFA uygun görmüyorsa TFF'de nasıl uygun, benim aklım onu almıyor. İkincisi abi, kendi başarısızlıklarını Fenerbahçe bir türlü kabullenmiyor. Fenerbahçe şu an dörde bölünmüş abi. Eskiden ikiydi, şu an dörde bölünmüş abi.

0: İsmail Kartal, Aykut Kocaman, Aziz Yıldırım, Ali Koç. Abi kimi getiriyor? Bak şimdiden lig başlamadan abi. Öbürü diyor niye şey gelmemiş. Aykut Kocaman gelmemiş. Öbürü diyor niye Mourinho'yu göndermişiz. Real Madrid'de gitmiş de diyor Galatasaraylar yüzünden gitmiş. Ülkenin bir sportif gerçekliği yok. Abi Ahmet abinin canlı yayındayım. Bir ara süper chatten bir mesaj geldi ona. Mourinho'nun kitabı onun arkasındaydı. Salı günü ona hatırlatırsanız sevinirim abi. Bu bir emirden ricadır. Mourinho'nun kitabını abi aldı. Süper chatten yazıldı ona. Mourinho'nun kitabını aldı böyle yere fırlattı. Aynen dedi ya ben bu adamı dedi biz bugüne kadar nasıl bu adamın hayranı olmuşuz. Kitaplarını alıp okuyorum. Abi kendileri adamları gönderiyor. Adamlarda süreklilik yok. Devamlılık yok abi. Mesela İsmail Kartal geldiği sezon devam etseydi büyük ihtimal ondan sonraki sezon veya bu sezon şampiyon olabilirdi. Abi bir de adamlarda öyle bir vizyon var ki İsmail Kartal 4. gelişinde bile herhangi bir kupası yok. Adamlar nasıl? Bizde demek ki Fatih Terim, Faruk Süren, ne bileyim yani Arda Turan gibi isimler Fenerbahçe'de olsaydı Kadıköy'den heykelden geçilmezdi. Fenerbahçe'de süreklilik yok abi, devamlılık yok. Adamlar bir de dörde bölünmüş abi Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe'nin işi çok zor. Bu sezon Fenerbahçe, Beşiktaş bu sezon bence iyi toparlar diye düşünüyorum. Fenerbahçe bu sezon abi ilk dörde de girse bence iyi. Çünkü adamlar dörde bölünmüş abi. Aykutçular
1: ben,
0: var.
1: Ben de sana söyleyeyim mi? Sen bak bunları çok fazla biriktirmişsin. Fenerbahçe'yi konuşmak, Galatasaray biz alıştık zaten falan diyorsun. Ne alıştığını da bilmiyorum. Biraz şeye alıştın. Yıldız transferi alıştın. Biraz başarıya alıştın. En az küçük bir başarısızlıkta neler yaşayabileceğini tahmin bile edemiyorum. Sen başarılıyken abi, içindeki doğrudur. Bölünmeleri ben sana anlatayım. Okan'ı sevenler, sevmeyenler, yönetimi isteyenler, istemeyenler gibi yorumlanıyor. Bu arada Okan derken siz yorum yaparken abi bu Okan'la olmaz diyorsunuz. Okan Hoca benim için hala hocadır. O yüzden söylüyorum. Benim oynattığı futbol hoşuma gitmiyor demen mantıklı ama beğenmiyorum şeklinde yorum yapmak bence kimseye yakışmıyor. O yüzden aslında sende de o potansiyelin çok olduğunu bilmeni isterim. Yani bir başarısızlıkta ne kadar bölünebileceğini tahmin bile edemezsin.
0: Abi doğru da ben şu anda Okan Buruk'un oyununu beğenmiyorum. Yani giderse zaten tabii olur yine fanları vardır yani hayranları vardır da giderse yani abi Fenerbahçe kadar etkisi Türkiye'de hiçbir kulübün olmaz.
1: Bakacağız.
0: Abi seneye zaten
1: bunlar büyük camialar. Evet bunlar büyük camialar. Seni konuşturur. Sen bir Galatasaraylısın. Sen 24 saat Fenerbahçe konuşabilirsin. Bir Fenerbahçeli de belki çok uzun süre Galatasaray konuşabilir. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bu dönemler onların dönemleri ama bundan yıllar öncesinde Fenerbahçeliler en yakın rakibi Trabzon hakkında konuşuyorlardı 70'li yılların sonlarına doğru. Beşiktaş'ın o 3 yıl üst üste şampiyonluk döneminde de bütün takımlar Beşiktaş'ı konuşuyordu. Dönemsel anlamda iyi yönetimler ya da o dönemin iyi futbolu bazı takımları ön plana çıkartıyor. O yüzden bunlar gelip geçici bir süreçmiş gibi gözüküyor bende.
0: Doğrudur abi. Tadını yani Galatasaray'da da olsa büyük ihtimal biz de aynı tepki belki verebiliriz ama Fenerbahçe kadar kimse veremez. Fenerbahçe'nin işi çok çok zor abi. Adamlar dörde bölünmüş.
1: O Fenerbahçe'yi ilgilendirir yani. Hani sen de çarpmayı bölmeyi falan bırak. Çok sözele geç. Çok matematikçi oldun sen. Yapma. Boş ver. Teşekkür ediyorum abi sana. Sağ olasın. Görüşmek üzere.
0: Abi.
1: Eyvallah.
0: Sen
1: eksik olma. Sağ olasın. O zaman bir Fenerbahçeli ile konuşmanın zamanı gelmiş. Sonra 1907 1907 günaydın.
2: Günaydın Doğan. Ya şimdi
1: hangi bölümdesin sen? Hangi bölümdesin? Dörde bölünmüşsün. Hangi bölümündesin?
2: Yani ben ekleme yapacağım. Alex'i unuttu.
1: Ha bir de Alex'çiler var. Evet.
2: Alex'çiler de var. Aslında evet üstün körü belki biraz tarzı ama söylediği şeyler de yani kısmen de olsa katılıyorum. Yani Fenerbahçe'nin işte 4'e mi 5'e mi artık kaça bölünüyorsa bu bölünmüşlüğü yüzünden Galatasaray şu an konuşuluyor sizin az önce deyiminizde olduğu gibi. Hı hı. Yani gündem Galatasaray. Eskiden 3 yıl üst üste şampiyon olduğu sene Beşiktaş'ın konuşulduğunu söyledi. Doğru başarı konuşturuyor. Başarısızlık daha çok konuşturuyor. O yüzden arkadaş Galatasaraylı olmasına rağmen 4 yıl üst üste şampiyon olmasına rağmen Galatasaray değil de Fenerbahçe'yi konuşmayı tercih ediyor. Çünkü hala en büyük rakipleri Fenerbahçe. Bu doğal. Ben Galatasaraylıların Fenerbahçe'yi konuşmasını benim tarzım değil. Ben Galatasaray'ı yani gündem çok acayip bir şey olursa konuşurum ama benim şimdi Uğur Meleke'nin yazısını okumuşsunuzdur.
1: Okudum. Şimdi federasyon başkan adaylığı ile alakalı.
2: Evet evet. Yani ben hani bir şey okursunuz veya bir sohbet ortamında birinin bir plan hakkında görüşlerini dinlerken ya şu da olsaydı tam oluyormuş dersiniz ya, aslında Uğur Meleke'nin yazısını okuduktan sonra, okuduğunu anlayan biri olarak, inanın katabileceğim hiçbir şey yok, benim yok. Yani belki başkası olabilir, bu benim zekamla ilgili. O kadar mükemmel bir şekilde betimlemiş ki Türk futbolunun sorunlarını.
1: En çok dikkatini çeken zaten... Pardon, isminiz neydi diyalog kuralım diye?
2: Özcan Bey. Özcan Bey.
1: Özcan, şunu sormak istiyorum. Özcan diyorum, kusura bakma, hani yaş farkımız da var mı? Özcan'cığım şöyle söyleyeyim. Beraberiz zaten, aynı jenerasyonuz. 16 takıma düşürmek diye bir talebi var. 16 takımlık bir ligin ne kadar kaliteli olabileceğini söylüyor. Fikstürün serbest bırakılmasıyla alakalı bir açıklaması vardı. Ona katılıyor musun?
2: Yani o fikstürün serbest bırakılmasıyla alakalı ben şöyle yorumladım onu. Sanırım belli haftalarda bu derbi maçları
1: yani milli yani, maç öncesi oynatıldı. Derbi koymaya koymamaya aslında biraz yöneltmeye çalışıyor.
2: Evet, yani ben açık konuşmak gerekirse milli takım olsun, işte ne bileyim Avrupa kupaları olsun, bu tarz organizasyonlara girilmesini uygun görmüyorum. Çünkü hep Batı'yı örnek alarak yaşayacaksak, ki evet doğru metot da odur, bence de odur. Çünkü onlar başarılılar, bizden daha iyiler. Onlar bunu yapıyorlar, yani Avrupa kupası maçı öncesi değil mi? Milli takım maçı öncesi. Bir Arsenal Chelsea maçını, bir Real Madrid Barcelona maçını değil mi? Kaç defa izledik.
1: Evet.
2: Yani ha bu onların da her yaptığını da doğru bulanlardan da değilim bu arada, ama yapmakta da bir sakınca görmüyorum. Oynasınlar yani. Bir şey yok bunda. Şimdi ben şuraya söyleyeceğim size. Bu yani metodu uygulayacak olan mutlaka kişiler vardır. Yani bunlar Uğur Meleke'nin dışında belki birilerinin aklına gelmiştir, ama burada Uğur Meleke'yi cesaretinden dolayı tebrik etmekle beraber size bir soru soracağım. Sizce bu ülkede Uğur Meleke ve Uğur Meleke gibi bana göre futbolun aydın yüzlerini federasyon başkanı seçerler mi?
1: Seçmezler. O da zaten bunu söylüyor. Takım elbiseli holiganizmin son bulması gerektiğini söylüyor zaten.
2: Değil mi? Şimdi bu takım elbiseli holiganizme yönelen insanlar bu futbolu yönettiğini bildiğimiz halde böyle bir şeyin olabileceğini benim aklım kesmiyor.
1: Bir de bu insanları biliyorsunuz ki takım elbiseli holiganizm derken tabii yönetici sorunu olduğunu söylüyor. Biz hakemleri konuşuyoruz ama bu takım elbise giyenler diyor, kulüp yöneticileri, kulüp başkanları ve aynı zamanda federasyonda görev alan insanlar, takım elbiseli gezenler, altlarında güzel arabalar takılanlar falan filan, bunların aslında en büyük problem olduğunu söylüyor ve çözüm üretmek yerine sadece kendi primlerini ve PR'larını yapma durumlarını ön plana çıkartıyor. Çok doğru bir şey. Yıllardır sorun olarak karşımızda duran bir gerçek. Ama bunu değiştirebilme gücü şu an kimsede yok.
2: En son bizim işte Fenerbahçe'nin as başkanı Barış Örtürk örneği, işte PR deyince aklıma geldi şimdi. Ya bence bu bir PR çalışması yani. Çünkü bir yıllık bir yönetim, başarısı olursa gidecekler, onlar da biliyorlar. Yani şimdi sen orada toplantıda evet yani savunabilirsin Fenerbahçe'ni veya başkanın orada savunabilirsin, ama hakkında söylenen veya söylendiği iddia edilen şeylere çıkıp televizyonda ya arkadaş evet ben bunları söyledim arkasındayım veya ben bunları söylemedim arkadaşlar bunları nereden uyduruyorsunuz, Yüksel Bey'le aramızda böyle bir diyalog geçmedi, sadece şunları şunları söyledim çık de. Yani şimdi orada dediğiniz gibi birçok noktada, sadece Fenerbahçe'de değil bu, insanların çıkıp kendilerini reklam yapmalarını veya farklı konularda ön plana çıkmalarını Türk futbolunun ben sorumlu olarak görüyorum, ki aklı başında biri olarak kendisi de aynı şekilde görmüş, çünkü yıllardan beri futbol hayatı içinde futbol maçlarını yazıyor, sadece futbol da yazmıyor, spor da yazıyor ve genelde de farklı konuları ele alıyor. Ben kendisini takip ediyorum, seviyorum, beğeniyorum ama olabileceğine aklım kesmiyor. Bir de Fenerbahçe'nin başkanı ile ilgili çok tuttum, başkalarının da zamanını almayayım Doğan. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın seçim öncesi vaatlerini dinlerken Dün İrfan 25'le yaptığınız yayında da ben aslında mesaj attım bu konuyla ilgili ama

0: Yani 90'lı yıllarda Süleyman Demirel'in vaatlerini dinler gibi dinledim. Her eve iki anahtar, bir araba, bir ev derdi rahmetli. Şimdi geldiğiniz nokta itibariyle haklı, yani keşke haksız olsaydım ama ya hani para nerede demiş ya bizim bu as başkanlardan veya futbol şubesinin yönetiyor. Evet. Demin zikrettiniz ismini.
1: Gel geç.
0: Ya, o zaman gel geç. O zaman demeyeceksiniz bize 5 tane Hakan Safi var diye. Böyle yani işte bunlar hepsi bir PR çalışması.
1: Geç gel. Feridun geç gel. Gel geç değil. Feridun geç gel. Özür diliyorum.
0: Feridun geç gel. Özür dilerim. Neyse yani taraftar ben artık 50 yaşındayım. Bunlara doydum. Ben o havalimanında karşılamalar onlar bunlar. Ben sene sonunda şampiyon olmadan asla hiçbir şey kesin olacağız, kesin yapacağız diyen insanlardan değilim. Taraftara da buradan mesajım. Yapılan Messi bile gelse, Ronaldo bile gelse ben mazisini satın alıyorum ama Fenerbahçe'de de aynı veya Galatasaray'a uyarlayabiliriz, Beşiktaş'a uyarlayabiliriz. Taraftarlara ricam şu, asla gidip de havalimanında hiçbir kimseyi, yani kral adamı bile karşılamayın arkadaşlar.
1: Bak karşılayabilirsin ondan... Özcan aslında ama sözünü kesiyorum, şöyle noktalamak istediğim için katılır mısın bilmiyorum. Tahir Kum'la bir programdayken televizyonda bir yorum yaptı. Tabii Fenerbahçe ile ilgili yorumları daha şey oluyor ya biliyorsun. O Galatasaraylılar evet. Daha çok kızıyor ona o şey diye. Ya evet, dedi ki evet. Fenerbahçe ile ilgili Ahmet Ercanlar'a döndü, dedi ki hatalarınız büyüktür yapıdan dedi. Şimdi çok güzel bir aslında tespit. Kendi hatalarınla alakalı. Şu an limitlerden bahsediyorsun ve Türkiye'de futbolun yönetimsel şeklini hakemler üzerinden ya da federasyondaki lobi faaliyetleri üzerinden bahanelerle beraber camianda paylaşabiliyorsun ve buna gerçekten inananlar ve inanmayanlar diye bölünüyor. Ben de şunu söylüyorum. Ya Fenerbahçe şampiyon olamıyor ama neden olamadığı sezon içerisinde 7 senedir Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi? Şampiyonlar Ligi'ne katılsaydı gelir anlamında zaten oradan alacağı paralarla hem borçlarını hem de takımındaki oyuncuların sorunlarını, sıkıntılarını maddi açıdan, manevi açıdan çözmeyecek miydi?
0: Şimdi Doğan, sen iki gün önce ben yanılmıyorsam değil mi bizim Ahmet Konaş mıydı? Ondan program yaptın ve kendisine bir soru yönelttin. Aldığın cevap şuydu, ben de mikrofonları dinliyorum sizi. Aldığın cevap şuydu. Ben şampiyonluk istiyorum, Avrupa Şampiyonlar Ligi istemiyorum, gerekirse oradan feda edilsin tarzında minvalinde bir şeyler söyledi. Ben de dedim ki, mesaj yazdım, okumadın, önemli değil. Ben de dedim ki işte Fenerbahçe vizyonu bu, Galatasaray vizyonu da öbür tarafta. Şimdi bizim neden başarısız olduğumuzla ilgili az önce de cümlenin arasında onu da ben seçtim. Yapı büyüktür değil mi? Şimdi Fenerbahçe geçen sene 3 tane maçta galip gelseydi, o kendi sahasına son dakikadaki golleri atabilseydi zaten şampiyondu ve ortada yapı yoktu.
1: Alay yakasın Paşa kandım... Karagümrük.
0: İşte yani neyse, Rize'de vardı galiba. Şimdi ben buna karnı tok olanlardan, ben buna inananlardan değilim. O yüzden benim gibileri inandıramazlar. Ha ama yapıda yok demiyorum bu arada. Hani yapıda hiç bir şey yapmıyor. İşte Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı kollamıyor, Fenerbahçe'yi kollamıyor. Mutlaka yapı var ama yapının da kime hizmet ettiğini de bilmiyoruz. Evet, bir organizasyon var. Bir şeyler yapıyorlar. Diyorlar ki mesela, yapı şu benim anladığım kadarıyla. Galatasaray'ın lehine bir hata yapıldığı zaman eğer ortalık ayağa kalkıyorsa öbür hafta Galatasaray'ın aleyhine bilinçli hata yapıyorlar. Benim anladığım yapı bu. Ben bunu biliyorum. Yıllardan beri bu var zaten.
1: Peki.
0: Ama
1: toparlayalım.
0: Neyse, çok fazla uzattım. Evet. Fazla da vaktinizi almayayım. Umarım imkansız dediğim şey olur da Uğur Meleke kardeşimiz bu programı ele alır. Teşekkür ederim bana vakit ayırdığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Size de iyi hafta sonları. Tabii ki ya Uğur Meleke'nin bazı tavsiyeleri vardı. Futbol Federasyonu Başkanlığı'na adayım şeklinde geçenlerde kullandı köşe yazısında. Mafyatik jargonun yerini bilim ve biraz inovasyon almalı şeklinde yorumlamıştı. Bununla ilgili planlamaların Avrupa ile bir şekilde artık... Oradaki sistemin buraya evrilmesiyle alakalı, işte yabancı sınırının tarihe gömülmesini, lig fikstürünün serbest bırakılması, ligdeki takım sayısının düşürülmesi, hatta elbette hakem kadrosunun da geliştirilmesi bir başka hedef ama amaç çok daha iyi maaşlarla Türk futbolunda Boğaziçi'li, ODTÜ'lü hakemlerin sayısını arttırmak gibi falan böyle bir iddiası vardı. Oraya yöneldi. Yani bilmiyorum, hani ODTÜ'yü bitirip de işte amacınız nedir falan deyince bir Boğaziçi mezunu olduktan sonra hakem olmayı düşünüyorum diyen kişi sayısı artık şeye geçti. Geçenlerde benim de okuduğum Türkiye'de yapılan araştırmalar üzerinde sokak röportajlarında da bu konu var. Üniversite

0: televizyonlarıyla röportaj yapılıyor. Girdikleri şirkette aldıkları ücretle şu an bir motokuryenin ya da herhangi bir sıhhi tesisatçının ya da bir emlakçının aylık kazançlarıyla üniversite mezunlarının, yani alaylı bir şekilde başlanan bir meslek sahibi olabilmek adına sanayide başlayan bir çocuğun usta olduktan sonra elde ettiği gelirle şu an eli meslek tutan birinin üniversite mezunlarından daha fazla kazanıldı. Yani acaba üniversite okumak gerçekten mi? Ya şimdi bu işi yapmak var, bir de bu işi eğitimli olarak yapmak diye bir gerçek var. Onu da kabul ediyorum ama hakem olabilmek için tabii burada beden eğitimi, beden terbiyesi falan, o bölümlerle, besliyorlarla ilgili de bir şeyler söylenebilir. Yüksek okulların mezunlarında da var, yöneticilik diye bir şey var. Ben bir tane üniversite mezunu yönetici, o bölümün mezunu olmuş bir yönetici görmedim zaten yani. Ha bu arada Uğur Meleke'nin de sürekli istatistik ve aynı zamanda bilimsel yaklaşımları da kimini rahatsız edebilir. Hani benim birebir de görüştüğüm ve sürekli olarak bir şeyler paylaştığım, izlediğimiz dizilerle ilgili yorumlar yaptığımız bilmem ne falan bir arkadaşım, ama şeyi de söyleyeyim yani, hani Uğur Meleke'nin tavrını da beğenmeyen de bir kitle var yani. Hani çok işte enerjisi düşük de o enerji değil, biraz daha enerjik, bu işin içinden gelmesi lazım. Uğur Meleke kaç kere yeşil sahaya indi, kaç tane topa vurdu falan gibi. Oradan da o beklentiye girenler var. Abi futbol oynamayan birinin futbolu yorumlaması, öyle dışarıdan bakıldığında rakamlar üzerinden olmuyor o işler diye düşünenlerin de sayısı fazla. Ya yani eğitim dediğin şey sana kimin verdiğiyle de bağlantılı bir şey. Hani en iyi hediye kitaptır sözü çok yanlış bir tabirdir yani. Orada genelleme yapılır. Hani kitap eğitici bir şeydir, okumak iyi bir şeydir anlamında söyleniyor ama 3 tane kitap veririm, aklını karıştırırım, hayatını değiştiririm yani. Vay be, o kitap, bak kitap, okudum çünkü ben, kitapta yazıyor falan dediğinde her şey, her yazılan doğru değil gerçeğini düşünmek lazım. Her söylenenin doğru olmadığına bakmak lazım yani. Ya. Ha benim de mezun olduğum bölümlerin elinde diplomalarım var da, hani oradaki çalışma hayatını, evet, yaptığım sektörle beraber harmanlayabilebiliyorsam bunlar kıymetli bir şey olabiliyor. Yoksa federasyonun bütçesini işte nerelere yönlendirebileceğimizi, işte hakemleri üniversite mezunu yapmaya çalışmamızı, işte holiganizm dediğimiz o takım elbiseli mafyatı vari jargondan uzaklaşmaya çalışmamızı falan, bunları hep beraber konuşup isteyebiliriz. Bunlar kolay olan şeyler. Ama şu beklenti var: zengin yönetici, onun sonrasında pahalı transfer, iyi organizasyonlarda bulunmak, en fazla beklentiler bunlar yani. Çünkü benim beklentim o olmalı. Ne almışız? 74-44'ü almışız. 74-44'ü şunu sormak isterim yani: ben neden Şampiyonlar Ligi'nde yokum der. Ama şunu kabul etmez. Ya biz bir çalışma yapacağız ve bu çalışma sonrasında 5 yıl sizden süre istiyoruz, 5 yıl sonra artık her sene Şampiyonlar Ligi'nde olacağız dediğinde, yani 5 yıl çok uzun süre, bunu 3 yılda yapamaz mıyız der yani diye tahmin ediyorum. Doğru mudur 74-44? Günaydın.
1: Günaydın, merhaba Doğan Bey, kolay gelsin.
0: Hepimize inşallah, buyurun.
1: Fenerbahçe niye Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyor? Orada yapı var. Ben onun için değil de başka bir konu hakkında konuşacaktım sizinle. Uruguay'ın bir tane futbolcusu sakatlandı, çapraz bağları koptu herhalde.
0: Federasyon parasını ödeyecek sezon boyunca.
1: Maliyetini de, yıllık maliyetini de şey karşılayacakmış, FIFA. Olması lazım. Şimdi şey merak ettim. Hani Allah etmesin, orada Kerem Aktürkoğlu sakatlansaydı ücretini asgari ücretten mi ödenecekti FIFA, evet, Fenerbahçe'ye?
0: Sen acaba onun bilgisini almak için şey yapıyorsun. Kulüpten ne kadara geldi bu oyuncunun, parası nedir, ödeyebileceği rakamlar, biz bunu şimdi Hakan Bey'e mi ödeyeceğiz, kulübe mi ödeyeceğiz gibi böyle bir durumda onu soruyorsun. Ama bunu merak ettiğin için mi, laf sokmak için mi, kısmını tam olarak anlamadım onu.
1: Yok, merak ettim yani, merak sonuçta ettim. Orada ödenen para 28 bin lira. Hı hı. FIFA diyecek ki bunun maaşı 28 bin lira kardeşim, yani size niye ben 7 milyon 8 bin ödeyeyim, doğru mu? Resmete bu gözüküyor.
0: Yani kağıt üzerinde neyse herhalde onun karşılığıdır. Çünkü o belgelerini isteyecektir, ödemelerini. Bundan sonra otomatik ödeme talimatı olarak ben kendi iş hesabıma yapmam lazım. Ama bir bakacak, Fenerbahçe hesabına değil ki bunun ödemeleri. Bunun ödemeleri bir şey üzerine, kişi üzerine diye düşünebilecek. Yani belki de öyle bir şey olacaktır senin söylediğin gibi.
1: Bir de şunu merak ediyorum. Erman Turlu, Sayın Erman Turlu ve Sayın Hacı Osmanlı bir röportaj yapmış. Bu sorular herhalde düzenlendi, yazıldı, önüne koyuldu. Bunları bana soracaksın denildi. Ki ben de sana cevap vereyim. Ama hiçbir konuda şu yok. Hakan, Sayın Hakan Safi milli takımında ki futbolcuları alıp da şey konuştu mu? Yani uygun mu, etik mi diye sorulmamış hiç. Onu da merak ediyorum. Neden sorulmadı bu?
2: Kimle ilgili olarak bir daha tekrarlar mısın?
1: Şimdi Hakan Safi Bey gidip de işte milli takımdaki iki tane kaptanımızla görüştü ya. Şey için, transfer için. Bunu Hacı Osmanoğlu'na neden sorulmadı? Erman Toroğlu'na gidip konuşmuş ya hani. Soru sormuş.
2: Erman Toroğlu o yazının altına şey yazmış mı? Can Uzun'la kim görüştü diye yazmış mı?
1: Can Uzun daha milli takım başlamadan Galatasaray kulübüyle konuşuyordu zaten.
2: He, o da oradan o çıktı. Anladım. Can Uzun kafası hiç karışmadı yani. Tekrar gündeme gelmedi ve sonra ben birebir görüşeceğim falan konuşmalar yapınca Can etkilenmedi bundan. Ama Meri'nin performansının düşüklüğü Hakan Bey'in telefonundan sonra oldu diyorsunuz.
1: Ya performans onunla alakalı olduğunu düşünmüyorum belki de ama şöyle bir şey, yani etik mi? Yani her şey sorulmuş ama Hakan Safi'yle alakalı hiçbir soru sorulmamış Hacı Osmanlı'na. Neden sorulmadı acaba? Önüne bir soru koyulup da bana bunları soracaksınız.
2: Hacı Osmanoğlu'na bu soru sorulsaydı vereceği cevabı tahmin edebiliyor musunuz?
1: Tahmin ediyorum.
2: Tamam, neden sorulmadığını anlamış olmanız lazım o zaman.
1: Şunu diyecekti. Haberim yok diyecekti. Başka ne diyecek yani?
2: Yok, ben federasyon başkanıyım. Ben transferle ilgili konuşmalara katılmıyorum da diyebilirdi. Ben tahmin etmenizi şaşırttım yani. Ben artık hani bazı şeyleri Türkiye'de şaşırmayacağım diyorum da her geçen gün beni daha çok şaşırtmaya devam ediyor Türkiye'deki cevaplar, gelişmeler, yaşananlar. O yüzden kesin böyle olur diyemiyorum yani. Siz çok net konuşabiliyorsunuz. Ve büyük başarı.
1: Evet. Teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek güzel, üzere. Sağ olun. Teşekkür ederim. En sevdiğim şey mesela her şeye bir cevap var ya, mesela o öyle değil, Can Uzun da öyle değil, öteki de öyle değil, ama onun şeyi varmış diye. Bunun bilgileri de gelmiş mesela, herkes açıklıyor. 35-47 var mı bildiğin, bizim bilmediğimiz bir şey?
3: Benim bilmediğim bir şey yok, benim bildiğim bir şey yok abi. Günaydın.
2: Bir Türk var, bizden biri var. Benim bilmediğim bir şey yok abi, benim her şeyi bilirim ben, ne lazım abi deyip hani böyle. Ve takım abi, çantası gibi, İsviçre çakısı gibi köyden... adamız ya.
3: Köyden yarın geldim abi, bilmiyorum.
2: Köyden yarın geldin. Sen geldin emin misin diye sorarım yani. Çok iyisin ya.
3: Lafım lan abi.
2: Eyvallah, sen nasılsın? İsmin?
3: İzmir'den Beşir.
2: Beşir.
3: Evet.
2: Peki.
3: Ben sadece şunu söyleyeceğim abi. Bu gazeteciler kalemlerini niye bu kadar kolay satıyorlar abi? Niye adam gibi soru sormuyorlar?
2: Artık kimse
3: niye
2: kalem kullanmadığı gibi? İçin belki o konuda kalemler satışa çıkmıştır da dilleri daha pahalı çünkü. Kalemler ucuza gidiyor artık yani.
3: O zaman kendilerine gazeteci demesinler abi. Yani sizin programda çıkan arkadaşlar dahil.
2: Medya mensubu diyorlar zaten. Artık gazeteye yazan çok fazla medya mensubu kalmadı.
3: Yok yani... Bilmiyorum abi yani, gazeteci dediğin adam sorar ya.
2: Esas sen hangisini gazeteden okuyarak takip ediyorsun ki? Sen gazete alıyor musun mesela?
3: Ben internetten şey yapıyorum abi.
2: Bakıyorsun işte yani.
3: Ama abi hiçbir şey sormuyorlar ya. Yani Galatasaray başkanına bir şey sormuyorlar, Fenerbahçe başkanına, Beşiktaş başkanına gerçi sorabiliyorlar bazı şeyleri de. Ama Galatasaraylılara hiçbir şey soramıyor Yakup Çınar. Hiçbir şey soramıyor ama kendine gazeteci diyor. Ahmet Konanç kendine gazeteci diyor. Yanar döner bir dediğini bir hafta sonra inkar ediyor. Yani böyle gazeteci mi olur abi ya?
2: Öyle işte.
3: Doğan abi fazla vaktini almıyor.
2: Estağfurullah.
3: Çok şey var da Rütü'ye takılırız. O yüzden ben
2: yani kendim... Yapma, bizden sonra kullanacaklar bu radyoyu. Şey yapmayalım.
3: Evet,
2: yani.
3: Sen de zor durumda bırakmayayım. Eyvallah. Sana yayınlar diliyorum.
2: Teşekkür ederim. İyi hafta sonları diliyorum sana da. 41-44 günaydın.
4: Günaydın Doğan Bey.
2: Şaşırt beni.
4: Alo.
2: Dinliyorum seni, şaşırt beni diyorum. Tabii o şey oldu bir anda hani.
4: Yok, çok şaşırtmayacağım ama sadece şunu sormak istiyorum. Hem kendime hem de Radyo Gol ailesindeki arkadaşlara. Şimdi basketbolda, voleybolda o sporlardan gelen yöneticiler var da futbolda niçin o spordan gelen, futboldan gelen

0: yönetici koymuyoruz.
1: Basketbolda,
0: yani bunu yaparsak başarı gelir diye düşünüyorum. Ben
1: basketbolda bir takımın kazandığı parayı ya da bir takıma harcanan parayı futbolda bir futbolcu üzerinden konuşabildiğin için oraya o yönelmez. Yani ben de isterim mesela iki tane yönetici olsam mesela basketbolla ilgilenmek. Abi para yok ki orada durumu var. Hani bu işe girelim mi? Oğlum batarız ya manya, orada para yok. Hani kendi yağıyla çevireceksin. Yani kendi ne bileyim sorunsuz başımıza sorun mu arıyorsun'a falan geçer yani.
0: Çok doğru söylüyorsunuz ama işte keşke bir futbolcu olsa gene, yani veya yani futbolcu olsa derken yani futboldan gitmiş birisi olsa yönetici olarak olurdu bence. Daha iyi planlama yapılabilirdi. Yani
1: işte planlamaları öncelikle şeye göre yapmak lazım. Taraftar kendi planlamasını yapabiliyor mu? İşte bir kombine alışını, hangi maçlara gidebileceğini, ona göre bir planlama yapar. Futbolun içerisindeki en güzel planlamayı bildiğim kadarıyla taraftar yapıyor. Yönetimlerin yapamadığını, federasyonların yapamadığını, onun sonrasında futbol takımlarında teknik adamların yapamadığını hep konuşuyoruz zaten. Sen hiç taraftarın plansızlığını gördün mü?
0: Yok, görmedim açıkçası.
1: Deplasmana giderken bile organize olabilme konusunda müthiş değiller mi? Kim gidecek, otobüsler nereden kalkacak, nerede durulacak, ne kadar yemek yenilecek, kaçta dönülecek falan, hepsi planlı değil mi? Planlı tek taraf taraftar.
0: İşte, keşke bunu da orada yapabilsek ya.
1: Ama yönetici de taraftar gibi olmaya başladığı için, medya da taraftar gibi olmaya başladığı için olmuyor. Herkes işini yapmalı. Taraftar taraftar olmalı, yönetici yönetici olmalı, teknik adam teknik adam, futbolcu futbolcu olmalı.
0: Tam da bunu söylüyorum işte. İşi ehline teslim etmek gerekiyor.
1: O yüzden. Peki. Teşekkür ettim sana da. Sağ olasın.
0: Rica ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ olasın. 81-11 günaydın.
2: Selamun aleyküm. Günaydın abi. Hayırlı cumalar. Nasılsın Doğan abi?
1: Sağ olasın. Sen nasılsın?
2: Sağ ol abi. Ben de iyiyim. İstanbul Gaziantep Paşa'dan Ahmet Ertaş var. Geçen dedi ya abi. Sampas Radyosu'na bağlan diye. O kişiyim işte.
1: ne demişim ben geçen?
2: Pas radyosuna bağlan demiştin ya abi. Ben deliydim eşim pastı diye.
1: Hatırladım.
2: Yarın da akşam da video çekeceğiz abi. Beraber izleyeceğiz. İnşallah yarın da kazanırız.
1: Hadi bakalım.
2: Devam ediyoruz inşallah. Keşke bizim milli takım da devam etseydi. Ya çok iyi olurdu da abi. Olmadı işte. Can sağ ol olsun. Zaten, ne yapalım yapacak bir şey.
1: O zaman,
2: bazen hanımcılık da yapmak lazım abi.
1: Doğru tabii ki canım. Hanım köylü olmayan var mı ya aramızda?
2: doğru abi. Öyle. Şimdi abi, Doğan abi, ben yabancı sınırıyla ilgili birkaç bir şey daha söylemek istiyorum da. Ya 2013'te galiba 7+4 mu vardı abi? Öyle bir şey vardı galiba ya, değil mi? Tam yanlış hatırlamıyorsam. İki tanesi yedek kulübesindeydi galiba. İki tanesi de tribünde miydi? Öyle bir saçmalık vardı herhalde.
1: Tribünde oturuyorlardı.
2: Ha, öyle bir şeydi abi ya. Yani tribünde adam tribünde oturup çekirdek istiyordu. Adamın maaşını ödüyorlardı ya. Ben hayatımda böyle saçmalık görmedim abi. Alt yapıdan oyuncu çıkarmak istiyorlarsa abi.
1: Kaç yılında geldi bilmiyorum yabancı sınırlamasıyla alakalı ama 2000'li yıllarda falan en fazla 3 tane yabancı, 4 tane yabancı falan vardı işte. Ondan sonrasında 6+2, 6+4, 4+5, 10+2, 10+0 bilmem ne falan sürekli olarak değişti zaten yani.
2: Abi 20 yıldır falan bu değişiyor, bu yabancı sınırı da. Ya Türk futboluna ne kazandırdı abi, bir söyler misin bana? 10 yıldır sen 10 yılda bir Arda Turan çıkarıyorsun, 10 yılda bir Semih Şentürk, 10 yılda bir Arda Güler, işte efendime söyleyeyim 10 yılda bir Burak Yılmaz. Sen 10 yılda bir tane böyle yıldız adam çıkarıyorsun, altyapıyı hiç denetlemiyorsun. Oraya git bir bak bakayım, bu adam diyor belki benim dayımın oğlu, babamın oğlu, bunu oynat. Bu işte bilmem doktorun oğlu. Sen altyapıdan bir ya, Hacı Osmanoğlu altyapıya görevli koysun, oradaki torpili kaldırmaya çalışsınlar abi. Yani bu yüzden bence yetişmiyor abi. Şimdi yani büyükler gene yetiştirecek ya abi altyapıdan futbolcu. Ne yapacaklar? Anadolu'dan bakacaklar abi. Kendini gösteren böyle işte adam 10 gol yaptı, 5 asist. Hemen bunu transfer etmeye çalışalım diyecekler. Mesela Altan Kutup gibi işte adam da diyecek ki Anadolu takımında 300 milyon alıyorsa işte daha sonra isteyebilecek 2,5 milyon lira istiyorum. İşine geliyorsa zaten diyor yabancısını var. Mecbur diyecek, alacak. Gelen de top oynamıyor ki abi zaten. Doğru mu? Ben Galatasaraylıyım abi. Ben Hakan Baltay'ı hayatta beğenmezdim. Yabancı

0: Ondan dolayı oynadığını da düşünüyorum. Adam sadece topu sürüyordu, durduruyordu, geriye oynuyordu abi. Hiçbir özelliği yoktu ki. Ne atmatik özelliği vardı, ne bir şey vardı, ne adam geçiyordu. Bir ortaları biraz iyiydi. Yani bilmiyorum abi. Ya ben yanlış düşünüyorum ya da baştakiler çok iyi biliyor. Serbest olsun abi. İyi oynayan yerli de oynasın, iyi oynayan yabancı da oynasın abi. Benim fikirlerim bu abi. Bilmiyorum, yanlış mı söyledim?
1: Bilmem, Doğan onun abi. Kararını ben veremem. Ben doğruyu ve yanlışı onaylayabilecek burada bir kadı değilim ben yani, o yüzden onu bilemem.
0: Abi yani. Şimdi şöyle, yani mesela milli takımına bakıyorum abi, zaten yıldız dediğin oyuncular Hakan Çalhanoğlu'su, Kenan Yıldız'ı, Orkun Kökçü'sü. Abi zaten yurt dışı yetişme. Öyle değil mi abi? Sen zaten yetiştiremiyorsun. Yabancı sınırıyla bu işi çözmeye çalışıyorsun abi. Ben 2013'te yabancı sınırı yüzünden Ebru gibi bir sağ beki gönderdim. Gittim Tarık Şamdal aldım abi. Hep ne? Sıkı yabancı sınırından abi. Veysel Sarı, Tarık Şamdal, Mustafa Saplar. Bunları izlemiş abi. Ben izlemek istemiyorum abi. Açık konuşayım. Eğer devam ederse de dekoderimi iptal ederim. Peki. İzlemem yani.
1: O da en kolay kurtuluş yönü. Her sene mutlaka bir Digiturk iptali söz konusu oluyor zaten. Ama iptal eden yok hala. Daha aynı şekilde kalıyormuş. Ben öğrendim hepsini. Peki abi, sağ olun. Çünkü ağızda sürekli olarak bırakıyorum bu sene. Futbol seyretmeyeceğim falan. Benim çevremde de var öyle arkadaşlarım yani. Hani. Yok oğlum, bu futbol seyredilmez. Ben neyine güveneyim bunun deyip. Ne yapıyorsun diyor. Maç seyrediyorum diyor. Oğlum hani seyretmeyecektin sen diyorum. Oğlum hani ben seyretmiyorum, bu işi yapıyorum, bu maçı diyorum. Oğlum çok güzel maç, niye kaçırıyorsun diyor.
0: Abi takımımızdan da vazgeçemiyor işte, o içimizdeki sevgi işte de bazen öyle sinirlenip söylüyoruz ama olmuyor işte bazen de. Teşekkür ederim abi.
1: Hadi kolay gelsin sana da, iyi hafta sonları diliyorum, eksik olma hadi. 89.03 günaydın, nasılsın, iyisin inşallah.
2: Alo.
1: Buyursunlar.
2: İyi yayınlar diliyorum. Kenan benim
1: ismim. Hoş geldiniz ya, Kenan Bey.
2: Şimdi benim takıldığım şey, diğer arkadaşlar da genelde veya radyoda program yapan arkadaşlarınız da bu yabancı sınırıyla ilgili sınırsız olsun dedikleriyle ilgili bazı misaller vereceğim. Şöyle, bugün ben Beşiktaşlı olarak Beşiktaş'ı sevsem de işte dünyada çok güzel futbolcular gelse, Torres da gelse 3 tane 4 tane bizim yerli düzgün yıldız futbolcumuzun olmasını istiyorum. Galatasaray'ın özellikle o Avrupa Kupası'nı aldığı sezondaki olduğu gibi. Biz şimdi yabancıya para verirken ve Türkiye para verirken şöyle bir ikileme düşüyoruz. Burada örneklendireyim. Yayınlarınızda özellikle bu yabancı kuralın değişmesi için hep işte yerli fazla olduğu zaman Tarık Şamdal misali veriliyor. Hı hı. Ben de işte bütün bu konular açıldığı zaman taksi kullanıyorum, durmadan mesaj açıyorum. Diyorum ki siz Tarık Şamdal'ı 3 katı 4 katı fiyata alıyorsunuz da sanki yabancıyı Almanların aldığı fiyatla, İtalyanların aldığı fiyatla alıyorsunuz. Zaten siz yabancılara da siz zaten 3 kat 4 kat fiyat getiriyorsunuz. Bir tane örnek vereyim mesela doğru yapalım. Geçen sene Türk futbolcuyu 30 küsur milyona Galatasaray kaleciyi transfer etti Trabzon'dan. Trabzon'dan kaleciyi transfer ettiği zaman Trabzon Bankalar Birliği'nden çıktı. Fenerbahçe'de bu transfer olduğunda kıyamet koptu. 30 küsur milyon verildi mi şeye, efendime söyleyeyim, Trabzon kalecisine şöyle böyle. Ama sen sonra da yıllık 11 milyon euro veriyorsun. Bonservisini hatırlamıyorum. 3 yıllık kontrat yapıyorsun 30 küsur milyonla. Bir tanesi 20 küsur yaşında, 26-27 yaşında. Bir tanesi 30 yaşında kaleci alıyorsun. Al Fenerbahçe'nin elinde patladı kaleci. 11 milyondan oynasa da oynamasa da o kontratı vereceksin. Dolayısıyla biz zaten tesadüfen oyuncu yetiştiriyoruz. 3 tane 4 tane Türk futbolcu olacak kadroda, bir tanesi iki tanesi golcü çıkacak, bir tanesi stoper çıkacak, bir tanesi başka bölge oyuncusu çıkacak. Dolayısıyla milli takımımıza oyuncu yetiştirecek. 3-4 milyon gurbetçi var yurt dışında. Onlar bütün milli takımın hemen hemen tamamını yetiştirirken biz 84 milyon 90 milyon nüfuslu ülkede milli takıma bir tane golcü yetiştiremiyoruz. Yani 8'e düşürülmesi lazım benim fikrim. Sayısının 8'in üstüne de çıkartılmaması lazım ve şey olması lazım, yani milli takım şartı olması lazım. Bir de hadi geçtik, 4 büyükler 3 büyükler yapıyor transferi. Bugün baktığın Gençler Birliği de 14 yapıyor. Sanki Allah'ın kelamı, öbürü de 14 futbolcu yapıyor. Diğeri de 14 futbolcu yapıyor. Bu sefer parlama ihtimali olan yerli futbolcular, o şans kalmıyor. Yerliyi teşvik edilmesi lazım diyorum. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Ben teşekkür ettim. Sağ olun. Eksik olmayın. Herkesin kendi düşüncesi, paylaşımını yapıyor. Şimdi senin istediklerini yaptığımızda neden efendim öyle oluyor deyip neden böyle olmuyor diye de bir sürü örnek gösterilecek. Tabii ne kadar araştırdık? Bundan önceki yıllarda az önce Adnan Sezer'le de mesajlaşırken WhatsApp üzerinden, o da yazmış bu Galatasaraylılara sormak lazım. UEFA kupasını aldıklarında kaç yabancıları vardı ellerinde? Şimdi neden 10 artı 4, 10 artı 2 falan oralarda yüzüyorlar falan diye. İşte günümüz futbolunda rakiplerime karşı benim mücadele etmem için diye. O zaman da İngiltere'deki sistemde çok fazla bir değişiklik yok. Bir İngiltere Federasyonu'nun yabancı sınırlamasıyla alakalı konulara baktığınızda oradaki en büyük avantaj Avrupa vatandaşı olanlar orada zaten yerli statüsünde oynuyor. Yani yabancı oyuncu dediğiniz 3 tane 4 tane bunu Afrika'dan, pasaportu Güney Amerika'dan falan oyuncular üzerinden. Diğerlerine bakıyorsun. Abi işte görüyorsun İngiltere'de Hollandalısı var, Fransalısı var, bilmem nesi var deyince onlar Avrupa Birliği pasaportuna sahip olan oyuncu yabancı sayılmıyor zaten. Biz de Avrupa Birliği'ne girmediğimiz için bizde oradaki oyuncular yabancı statüsünde yer alıyor. Şimdi 1951 yılında yabancı oyuncu kuralı ilk defa yürürlüğe girdiğinde sahada aynı anda sadece bir yabancı oyuncunun yer almasına izin veriliyor. Bakın tarih 1951. 1962 yılında diyorlar ki bunu ikiye mi çıkartsak? Bak aradan 11 yıl geçince, 11 yıl sonra diyorlar ki bir yetmiyor, iki olsun. Bu 11 yıl bir yetmiş. Yani bir oyuncu yetmiş. Sıkıntı duyulmamış, ihtiyaç duyulmamış ikinci yabancıya. 62'de birinin kafasına dank etmiş. Aradan bir 10 yıl geçmiş. Delmişler ki karar anlamında öyle şey denilmiş. Ülkeye gelen yabancılar için 25 yaş sınırı getirelim. Bunlar Türkiye'de oluyor. Başka bir yerde bahsetmiyorum yani. Bu Fransa'dan, Almanya'dan, Hollanda'dan örnek falan vermiyorum. Türkiye'de federasyonun, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 51 yılında başlattığı bu yabancı futbolculara yönelik düzenlemeleri ya da kota sistemlerinden bahsediyorum yani. Ülkeye gelen yabancılar için 25 yaş sınırı getirilmiş. 26 yaşında bir oyuncuyu alamıyorsun yani. 71-72'de. Ülke futbolunun başarısı nedir? Bu arada onu söyleyeyim. Milli takımlar bilmem neler falan o dönemler. 72'de 71'de Dünya Kupası'na falan katılmış mıyız? Yapmış mıyız öyle bir güzellik? Olmuş mu? Hani 3 kere zaten katılmışız etmişiz de. 89-90 sezonunda sahadaki yabancı sayısı 3'e yükseltiliyor. Yani 62'de 2 kişiye çıkartılmıştı ya. O iki kişinin gelirken de 25 yaş altı olması gerekiyor. Onu da söyleyeyim yani. 89-90'da 3'e çıkıyor. 99-2000'de yabancı sınırı kademeli olarak 5 oyuncuya çıkarılıyor. Tabii Fatih Hoca'nın geldiği dönemde 2015-2016 federasyonda o zaman titri daha önce kimsenin ulaşamayacağı bir şekilde Türkiye futbol direktörü falan gibi bir titre çıkmıştı. Hani milli takım teknik direktörü falan diye Türkiye futbol direktörü falan diye oraya çıktığında kulüplerin federasyona A takım listelerinde 14 yerli 14 yabancı 14 artı 14 oyuncu bulundurulması kuralı getiriliyor. Sonra 6 artı 2'ler bilmem neler falan aralara böyle sıkıştırılıyor ediliyor ve her gelen de bir oynama yapıyor. Ya yani bunun bir ayarı yok mu? Abi her gelen kendine göre niye, neye göre, kime göre, nasıl? Hani 5N 1K oraya dönüyor. Kim, neden, niçin falan öyle durumları var yani. Ya güncel süreçte de işte 14 yabancı bulundurulmasına izin veriliyor. İşte belli yaş kriterleri var. 1 Ocak 2023 ve sonrası doğumlu olma zorunluluğu falan getiriliyor ama burada aralardaki şeyi anlıyorum çünkü bir anda bir sistem değişiyor, o sistemle alakalı. Ben ilkokulu 1. sınıftan 5. sınıfa, ortaokulu birden 3'e, liseyi de birden 3'e okumuş biri olarak sonrasında 4+4+4, 4+2+3 falan hani çıksa bir şey, şimdi de böyle olmuş diye, yok sınav sistemleri kalkmış, öteki de bunlar olmuş falan diye sürekli bir sistem değişikliğine gidiliyor.

0: değişen bir şey var mı? Daha da geriye gidiliyor. Her değiştiğinde bu arada. Biraz incelerseniz, hangi sektörle ilgili konuşursanız, sistem ne kadar çok değişirse gelişim o kadar yavaşlar. Deyip öyle noktalayalım. Pazartesi günü de kısmetse yeni bir haftaya başlayalım. Müsaitseniz buradayız, bekleriz efendim.
1: Taraftar Kulübü devam edecek.
2: Şu an bu konferansta 8 kişi...

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Reklam bitti. Reklam. Reklam bitti.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'ni yendik. Kendi adıma mutluyum tabii. Emperyalizme vurulmuş her tokat bizi mutlu eder. Bu işin ayrı tarafı, latifeli tarafı. Ama öte yandan Montelli hocama bir itirazım var. Bu galibiyet 1000 zafere bedeldir falan. Hala aynı yanlışı yapmaya devam ediyor Sayın Montella. Ben diyorum ki Sayın Montella, bize olalım diyorsanız bizimle bir bağınız olsun. Galibiyet teselli ikramiyesi. Eksik Amerika, gruptan çıkmayı garantilemiş Amerika. Biz onlarla oynadık, kafamızı kaldırdık, iyi oldu, 3 gol attık, kazandık. Bir teselli ikramiyesi aldık. Buna zafer diyen adam ya bu milleti tanımıyordur ya da bu milletin zekasıyla alay ediyordur. Zaten başından beri saçmalıkları izlediğimiz için biz eve erken dönüyoruz. Mesela başlık başlık gidelim. Bunlardan bir tanesi kamp yeri Arizona. Çok konuşuldu, çok edildi. Arizona'ya gittim. Bir daha gider miyim? Para verseler gitmem. Çünkü çok sıcak. Çünkü çok kötü bir yer. Özellikle futbol için söylüyorum tabii. Sporcu sağlığı açısından söylüyorum. Çok kötü bir yer. Ha, başka kamp yeri, başka yerde kamp yapılamaz mıydı? Şimdi FIFA diyor ki Arizona'dan başka bir yerde kamp yaparsan senin güvenlik ihtiyacını karşılayamam. Sen istersen başka yer seçebilirsin. Bunu yapan milli takımlar oldu mu? Duyduğumuza göre olmuş. Ancak biz jeopolitik konum olarak da zaman zaman belli tehditler alabilen ülkenin milli takımını destekliyoruz. Dolayısıyla bu riske girmemek bir tercihtir ve ben buna saygı duyuyorum. Ben buradan eleştiri yapmayacağım, buradan tenkit etmeyeceğim. Çünkü biz mesela milli takım antrenmanına giderken bile köpekleri koklatıyorlardı bizi. Yani o kadar önemli ve ciddi bir güvenlik tedbiri vardı. Ancak Arizona'nın sadece sıcak ve fiziki koşulları nedeniyle değil, neredeyse ücra bir köşede olması nedeniyle bu kampın iyi organize edilemediği başka sebepler, başka yerler var. Oralara bakmadık biz. Mesela biz bugün artık eve dönüyoruz. Bir tane güzel, renkli görüntü, iyi bir, işte eğlenceli bir an. Gördünüz mü? YouTube kanallarında paylaştılar mı? Hayır. Dolayısıyla kamp ortamı çok sıkıcıydı. Çok sıkıcı olunca bazı şeyler oluyor. Mesela oyuncular uyku tutmayabiliyor. Geceleri mobil oyunlara dalabiliyorlar. Mesela sosyal medyada çok vakit geçirebiliyorlar. Bizim çektiğimiz bu videoları, meslektaşlarımızın yaptığı işleri izleyebiliyorlar. Ondan sonra ne oluyor? Ya yorgun kalkıyorlar ya da birinci dakikada Paraguay'dan gol yiyince o eleştiriler zihninde bir yerde yer ettiği için ayakları hükmetmeye başlıyor. Bütün kararlar yanlış. İşte Montella'nın şutlar attık dediği yerdeki karar yanlışlar onlar. Dolayısıyla Arizona'da kamp yapılmasına itirazım yok. Anlıyorum. Ama Arizona'da kamp ortamı kurulamamasını anlayamıyorum. Burada tabii takımın özellikle demirbaşlarının genç olmasının da ciddi etkisi var. Ve bazen şöyle düşünüyorum. Bu sadece sesli düşüneceğim. Sizlerle paylaşacağım şimdi. Eski ve gedikli milli takım oyuncuları bu koşulları kabul eder miydi? Ya da itiraz edip federasyona başka bir karar aldırır mıydı? Bence ikincisi. Dolayısıyla burada böyle bir hata olduğunu söylemek zorundayım. Bu

0: kamp tarafı böyle. Öte yandan kampın içerisinde küçük detaylar turnuvada zaten aldığınız kararlar veya almadığınız kararlar sizin performansınızı ortaya koyuyor. Biz yetenekli bir takımız. Üst düzey takımlarda oyuncularımız var ama yetenekleri körelmiş bir şekilde izledik. Niye izledik bu oyuncuları bu şekilde? Çünkü küçük yerlerde küçük kararları alamadık. Aile ortamı yaratamadık mesela. Aile ortamı yaratamamaktan kasıt ne? Mesela milli takımın oyuncularının aileleri geldi bir otelde toplandı. Değil mi? Peki içeride sorun çıktı mı? Gazeteci abilerimiz paylaştılar. İçeride sorun çıktı. Aile ortamı yaratamadınız. İki, teknik olarak hani oyuncuları 30 gün 40 günlük kamp ortamına ne kadar hazırladınız? Az önce fiziki hazırlıksızlıktan bahsettik. Mentor dedik, psikolog dedik. Ya bir takım psikolog olmadan maç kazanabilir. Buna kimsenin itirazı yok. Ama madem modern futbolu örnek alıyoruz, madem modern futbolun zirve takımında oyuncularımız var diye övünüyoruz, neden modern futbolu bu anlamda taklit etmiyoruz? Bunu sorguluyoruz. Niçin Yeni Zelanda'nın teknik direktörü bile mentor kullanıyoruz, psikolog kullanıyoruz derken biz Arizona gibi yani turnuvanın en ücra köşesine şart görevi vermiş gibi oyunculara verip onları eğlendirmek için bir sebep bulmayıp gece yarıları PUBG'lere düşürüyoruz da bir yandan da işleri toparlaması için en azından idare edecek mentörleri onlara sağlamadık. Bu bir soruydu. Ve iletişim berbattı. Kimse kusura bakmasın. Bizimle kurdukları bağ berbattı. Bizimle kurdukları iletişim berbattı. Benim çok sevdiğim ve kullandığım bir şey söz var. Sözün canı vardır. Bizimle öyle sözlerle iletişim kurdular ki bizim canımız acıttı. O sözlerin ne manaya geldiğini kelime olarak bizdeki etkisini öngöremediler. Dolayısıyla bağımız çok çabuk koptu bu sefer turnuvada milli takımla. Mesela ben şu örneği vereyim. Yani Amerika'da olduğum için arada İstanbul'da işte annemi arıyorum. Diyorum anne ne yapıyorsun? Dedi ki Allah kahretmesin işte nasıl yenildik ya? Dedim anne senin futbolla hiçbir alaka yok. Sen maçı mı izledin? Dedi ki saat kurup izledim. Bana cevap vermek zorunda değilsiniz. Ben bu işi yapıyorum. Benim meslektaşım bu işi yapıyor. Biz tenkit ediyoruz. Belki doğru görüyoruz. Belki yanlış görüyoruz. Ama annelere daha doğru iletişimle yaklaşılmalıydı. Bu hata bizi şu an eve yollayan sebeplerden bir tanesi oldu. Takım içerisine bakıyorsunuz. Uğurcan hatalı gol yedi. Evet. Neden? İyi kaleci.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.
3: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterileri

0: Bankası. Reklam bitti.
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Herkese selamlar, sevgiler. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. Nasılsınız, iyi misiniz, keyifler yerindedir umarım diyerek programımızı açalım. 0212-273-1010 WhatsApp hattımız. Tabii transferler konuşuluyor. Kulüp takımlarının antrenmanları var. Dünya Kupası var ama bir de bugün TÜİK'in enflasyon açıklaması var. ENAG 1.94 açıklıyor. TÜİK 0.99, daha doğrusu virgül 0.99 olarak açıkladı aylık enflasyon oranını arkadaşlar. Yıllıkta %32.11. TÜİK rakamları bunlar. Yani emekliye %17, memurda %13.5 falan fark alacak gibi duruyor. Adı TÜİK ama sanırım hani Türkiye'nin enflasyonunu falan açıklamıyor. Başındaki T Tacikistan mı, Türkmenistan mı anlayamadım. Yani yoksa bize ait rakamlar kesinlikle değil bunlar. Gerçi onların da yıllık %5 falanmış. Baştaki T hangi ülkeye ait? 0212-273-1010'dan soruyorum. Türkiye enflasyon kurumu mu, Tacikistan mı yoksa Türkmenistan mı bilemiyorum. Böyle bir bununla girmek istedim. İlginç çünkü yani açıklanabilecek en düşük enflasyon açıklanmış. Yani daha gülüncü ya Ocak'ta memur zammı %4 falan. Hani rakamları bu şekilde gösterirlerse enflasyon farkı bile olmayacak. Yani memur da %4 falan zam alacak. Bu da yaklaşık 3000 liraya falan denk geliyor. Düşünün yani daha Kasım'da her şey %20, %25 zam gelmeye başlamışken işte Ocak'ta diğer zamlar falan her şey %20 daha falan artıyor. İşte Mart Nisan geldiğinde bu artış %35 %40'ları falan görüyor. Zaten bu aylarda falan maaş eriyor ama gelen %4. Memur için söylüyorum ha. Asgari ücretli çalışanları söylemiyorum bile. Utanıyorum. Dilim varmıyor. Geleceğim, spora geleceğim de yani. Yani enflasyondan TÜİK başkanı sorumlu değil. Kabul sonuçta ama onu rakamlarla göstermekten sorumlu ya. Ya 0.99 mu mesela? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Eskiden mesela bu 2022 yılında falan ürünlerin listesi yayınlanırdı değil mi? Yani ekmek, peynir, süt, yumurta falan böyle birçok ürünün ortalama fiyatlarını kalem kalem açıklarlardı. Buna göre de işte enflasyonu şu buldum bu buldum falan deniliyordu. Şu an açıklanıyor mu? Yani bilmiyorum bu işle yakından ilgilenenler var mı? Ben görmüyorum uzun zamandır. Özellikle mesela 3-4 senedir enflasyonu düşük açıkladığı için insanlar açıklanan fiyatların absürtlüğüyle dalga geçince bu listeyi bence yayınlamayı durdurdular. Ya da ben görmediysem özür diliyorum. Hata varsa lütfen yazın 0.99 aylık enflasyonumuzmuş. Hayırlısı olsun. Bununla girmek istedim. Tayland olabilir demiş. Evet. TÜİK'in başındaki T hangi ülke? Tanzanya diyenler var. Evet güzel. Güzel var. Başka var mı? Şöyle bakayım. Ben Tacikistan, Türkmenistan falan dedim. Bunları yazabilirsiniz arkadaşlar. T ile başlayan böyle aklınıza gelen ülkeler varsa bunları bize sıralayabilirsiniz. Neyse. Biz dönelim işimize. Portekiz, Hırvatistan. Ne diyorsunuz? Hırvatistan'ın iptal edilen golü yani inanılmaz ortalığı karıştırdı. Hatta FIFA bu yüzden açıklama bile yaptı. İşte Matanovic'in topa temas ettiğini gösterdi ve offside kararının doğru olduğunu belirtti. Bunu böyle verilerle falan açıkladı. Trionda adlı resmi Dünya Kupası topuna entegre edilmiş bağlantılı top teknolojisinin sağladığı verilere göre... Of, bu da çok kurumsal açıklamaları da hiç sevmiyorum. Yorucu oluyor yani. Hırvatistan'ın 20 numaralı oyuncusu Matanovic'in gol öncesinde topa temas ettiği kanıtlanmıştır. Bu da hakemin doğru bir şekilde offside kararı vermesine ve golü iptal etmesine olanak sağlamıştır. Ayrıca o topun içindeki sensör var ya ona vurgu yapmış FIFA. Bu sensörler en ufak dokunuşu bile algılayabiliyor. Hakemlere hızlı ve doğru kararlar alabilmeleri için eşi benzeri görülmemiş miktarda veri sağlıyor dedi. Gol VAR sonrası iptal edildi. Evet yani insanlar bu teknolojiyle beraber oyunun böyle tümden değiştiğinin herhalde farkında değil. Ya da bilmiyorum işte futbol severler belki de kabul etmek istemiyorlar. O eski kara düzen var ya herhalde öyle falan olmasını istiyorlar. Değmiyor gibi görünüyor. Ben de yani değmedi dedim. Hani biliyorum. Bence de değmiyor ama değmiş işte yani. Topun içinde saniyede 500 kez tarama yapan bir sensör var. Hani darbenin geldiği saliseye kadar gösterdiler hepimize. Yani ben de boşuna kendi kendime evde konuşmuşum. Yeni düzen bu. Tam offside teknolojisi ülkemize de bence gelmesi gerekiyor. Üzüldüm ya. Nasıl bir son değil mi? Yani 7 gol atıyorsun. 4 offside. İlk yarıdaki oyunla ikinci yarıdaki oyunun hiçbir alakası yok. İşte varın dostlar. Hem iyi hem de kötü yanı böyle hakkaniyetli kararlar çıkartması. Adamlar boşu boşuna çılgınlar gibi sevindi kaç dakika. Yani ben dedim ki Hırvatistan'da cam çerçeve kalmamıştı. Hani bizim takımın başına gelse yani bizde olsa öyle olurdu. Hırvatlarda da olmuştur diye düşünüyorum. İşte cam çerçeve nasıl iptal ederseniz onu falan diye böyle. Ya maçın ilk yarısı yani kupanın gerçekten bayağı en sıkıcı maçıydı diyebilirim açık açık. Ha, ikinci yarısı da kupanın en iyilerinden biri falandı. Ya Portekiz takımı gerçekten yani Ronaldo'cular bana kızmayın ben Messi'ciyimdir ama yani Ronaldo var diye söylemiyorum bunu. Ronaldo'yu da saygımız sonsuz adam rekorlar kırmış. Ben Ronaldo'cu olsam ne olur Messi'ci olsam ne olur. Portekiz takımından bahsediyorum ya hakikaten kötü bir takım. Ya Ronaldo olsa da olmasa da bence bu değişmeyen gerçek. Ya tek tek isimlere bakıyorsun yani hepsi süper yıldız. Ama takım olarak böyle iki tane pas atamıyorlar, orta açamıyorlar, savunma yapamıyorlar, berbat oynuyorlar. Ya Ronaldo'ya da geçmiş olsun yani bu takımla işi çok zor. İspanya bunları argo tabirle haşat edebilir. Ya normalde Portekiz'i tutardım yani tamam bu tarz durumlarda. Çünkü Ronaldo'ya saygı duyduğum için yani bu adamlara gerçekten saygı duyduğum için. Ama Mourinho'nun Türkiye'ye geldikten sonra her fırsatta Portekiz halkının işte bizden üstün olduğunu vurgulayan açıklamalar yaptığı için... Tırnak içinde amiyane tabirle uyuz olduğum için Hırvat tarafındaydım ama olmadı. Yani Portekiz'in kazandığı penaltı hani ağır sanki bir tık. Hani bir temas var mevcut ama yani oyuncunun asla düşmesine yol açacak bir temas değil. Hakem için de çok zor bir maç oldu yani Dünya Kupası'nda herhalde hangi maçta tartışmalı kararlar var.

derseniz bu maçta diyebilirsiniz ama teknoloji diyor ki kardeşim hatasız. Hakem doğru karar verdi diyor. Mesela Hırvatların son saniyede attığı gol, işte az önce bahsettiğim bu sıyırma falan var ya, sensör. Yani bu şekilde yorumlanmalı. Yapacak bir şey yok. Mesela topa yükselen oyuncunun saçı olmasaydı kim gibi? Kim gibi? Mesela Stam gibi eskilerden, Hasan Şaş gibi, Köller gibi falan. Bu maç uzatmalardaydı yani.

elendiler yani. Yazık oldu Hırvatistan'a. Bence çok da güzel oynuyorlar. Trakya be demiş. He. TÜİK'in başındaki teyi mi? Tataristan'dır Cihan. Bu arada hoş geldin kardeşim demiş. Evet, TÜİK'le ilgili güzel yazıyorsun. Umarım Fas kupayı kazanır. Messi'ci olmasaydın keşke Cihan. Messi siyonist bir Yahudi. Ronaldo ona bin basar demiş. Ya bu tarz bunlar, bak ben insanların nereli olduğu beni zerre ilgilendirmiyor. İnsan olsun, futbolcu ya, ben yaptığı işle ilgileniyorum. Onlar benim, ben insanı insan olduğu için sevenlerdenim. Olabilir, senin de görüşüne saygı duyuyorum. Sen de öyle bahsediyorsundur. Hani ben saha içindeki performansından bahsediyorum. Trinada Top Tobacco demiş. Mustafa haritada yerini göster desem gösteremezsin. Ne yaptın, yapay zekayı sorup mu söyledin? Şöyle devam edeyim. Bunu okuyamam canım benim. Tuncay Özçelik yapma. Trump'ın teyzesi olabilir abi demiş Mirza. Trinidad Tobago demiş. TÜİK bit pazarından falan mı açıklıyor bu enflasyonu diyor. Böyle bir yorum gelmiş. Gerçi bit pazarında bile %80 falandır. Cihan Silivri soğuktur söylenenlere göre. Bir şey demedim ki canım ben. Ben açıklamaları... Mesela Enak 1.94 açıklamış. Bunda ne var ya? İnsanları yani bu kadar da baskılamaya gerek yok. Ben yani TÜİK'in açıkladığı verilerin çok böyle hissiyatıma uygun olmadığını hissettim. Ona göre siz dinleyenlerle de paylaştım. Yani bunda bir şey yok ya. Bu benim söylememle olacak bir şey değil yani. Siz de halk olarak bunu görüyorsunuz herhalde. İspanya-Avusturya maçı var. Döneceğim, tekrar döneceğim. Bir de İspanya-Avusturya maçı vardı. Yani... İzlemeyenler için böyle bir özet gibi geçiyorum. Çünkü bazıları geç saatte oluyor. İnsanlar işinde gücünde oluyor. Yani ben de izlediğim için bunları manyak gibi. Sabah Cezayir maçını kalktım izledim. 8'de de maç bitti. Uykum da kaçtı. Ben 9'dan beri ofisteyim arkadaşlar. Bir oraya gidiyorum, bir buraya gidiyorum. Yandaki stüdyoya uyumaya çalışıyorum falan. Canım sıkılıyor, açıyorum haberlere falan bakıyorum. Ya İspanya terlemeden kazandı. Herhalde Avusturya'nın teknik direktörü istifa eder. Etsin zaten. Ya etmesi lazım. Yani Avusturya Euro 2024'e göre gerçekten çok güç kaybetmiş. Mesela Euro oynanırken bu takım makine gibi bir takımdı. Yani muazzam işlere imza atıyorlardı. Hani biz yendik. Türk milli takımımız yendi ama bir tık böyle şansımıza yendik. Hatta çeyrek finalde Hollanda'ya karşı daha rahat oynadık. Hatırlayın. Orada da şansımıza yenildik. Madem onu şansa yendik diyoruz. Buraya da şansımızı da ekleyelim. Bir de yani bu FIFA... Şimdi ben bugün birazcık bu FIFA'ya taktım kafayı da, hani sert olabilir. Ya bu FIFA birazcık ikiyüzlü arkadaşlar. Ya iki gol atan Oyar Zabal var. İki asist yapan Kukurelya var. Ne yaptılar biliyor musunuz? Sıfır gol katkısı yapan Lamine Yamal'ı maçın adamı seçtiler. Bu nasıl bir rezalet ya? Bahis falan mı alıyorlar? Aklım karışıyor, aklım kurcalanıyor. Yani evet tamam, Yamal'ın sakatlık etkisinden çıkamadığı hala belli. Ama yani orada Kukurelya var, Oyar Zabal var. Bu adamlar muazzam oynamışlar. Sen gidip... Yani sahada varlığıyla yokluğu belli bile olmayan Lamine Yamal'ı nasıl maçın adamı seçiyorsun? Ya gerçekten bazı şeylerde anlamakta zorlanıyorum FIFA'yı. Avusturya hak etti bu arada. Cezasını çeksin. Gittiler Cezayir'le anlaştılar. Turu atladılar ve İran'ı yediler. Şimdi de böyle Maduro oldular. Hatta maç bittikten sonra gerçekten Cezayir İsviçre maçını izlemeyecektim. İzlemeyecektim, uyuyacaktım ama dedim ki inşallah dedim sabah Cezayir'de İsviçre karşısında kaybeder, onlar da madara olur. Niye böyle kendi kendime kim beslediysem? Ya haksızlığa gelemiyorum. Bunlar oynadılar, berabere kaldılar. İşte beraber hop 32'ye çıktılar. O yüzden bu haksızlığa gelemiyorum. Ya ne oldu? İkiniz de elendiniz. Ya ne oldu yani, berabere kalmasaydın? Gitseydin İspanya ile oynasaydın Cezayir'cim hakkınla, hani en azından insanlar derdi ki yani İspanya ile oynadılar vesaire derlerdi. Şimdi öyle bir şey olmadı maalesef. Yani geçenlerde şey diyorlardı yayında, başka bir yeri dinliyordum işte, Fransa'yı fazla abartıyorsunuz, daha Fransa zor bir takımla oynamadı falan deniyordu. Şimdi de aynısını İspanya için söylüyorlar. Yani mübarek bu kupada kimse de bir zor bir takımla oynamıyor. Ama Türkiye gidiyor Avustralya'ya eleniyor. Yeniliyor daha doğrusu. İşte Almanya Paraguay'a eleniyor. Hollanda Fas'a eleniyor. Uruguay Yeşilburun'a eleniyor. Çekya Güney Afrika'ya eleniyor. İngiltere Kongo'yu, Brezilya Japonya'yı zorla yeniyor yani. Yani. Belki de İspanya ve Fransa gibi takımlar o kadar iyi oynuyorlardır ki. Yani yendikleri takımlar kolay gibi gözüküyordur. Bir de bence bu açıdan bakmak lazım. Yani görüyorum genelde ezberlemiş insanlar. Fransa işte İspanya daha gerçek bir rakiple oynamadı. Kim gerçek mesela? Gerçek rakip ne? Neye göre gerçek rakip? Bir de bu İspanya'yı gerçekten yıllardır bu adamlar, güzel insanlar. Ya bu aynı futbol kültürünü böyle farklı jenerasyonlarla sürdürebilen nadir ülkeler.

Yerden biri değil mi? Mesela oyuncular değişiyor ama pas kalitesi değişmiyor. Oyuncular değişiyor ama oyun disiplini değişmiyor. Oyuncular değişiyor, doğru zamanda doğru karar verme alışkanlığı değişmiyor. Adamlar değişmiyor zaten, tam hani Avusturya'da İspanya kalesini pek yoklamadı. Savunmadaki işte stoperler de çok kötüydü. Dua etsinler, kalecileri iyiydi. Mesela Pedri'yi izlerken ben çok zevk alıyorum. Şey yapıyorum, Iniesta ile Xavi karışımı diyorum bu çocuk. Ne büyük zevk yani, topu şey var ya, İbrahim Yavuz'un bir tabiri var ya, kötü oyuncular için söylüyor işte, top ayağına büyük geliyor diyor. Mesela bu yeteneksiz demek istiyor yani, oyuncu değil demek istiyor. Pedri için de ben tam tersini söyleyeceğim, bu top adamın ayağında eriyor yani. Hani La Masia'dan çıktığı o kadar belli ki, üf, üf. Bir de İspanya'yı böyle İsveç sananları falan görüyorum. Her gelen Fransa 3-5 atar falan demiş ama yani 2 yıl önceki 2024'ü kimse unutmasın. Yine herkes aynı şekilde konuşuyordu. Sonra geriden gelip Fransa'yı 2-1 yenmişti İspanya. Ardından da kupayı almıştı. Bunlar yakın tarih. Bunları unutmamak lazım. Abi madem Messi'cisin, Arjantin'in havalimanındaki aranmasına ne dersin demiş. Dün konuştum Mirza bunu. Yani o şey, Amerika'nın biz süper gücüz. İşte bu kişi Messi de olsa biz ararız. İşte karşı insanlara, yani Amerika halkının diğer insanlardan farklı bir ırk olduğu düşüncesini karşı tarafa empoze etmek istedikleri için bu tarz şeyler yapıyorlar. Bu tarz şovları yapıyor Amerika Birleşik Devletleri. Ben Dünya Kupası izlemiyorum demiş. Rezillik diyor. Niye? Güzel ya, maçları çok güzel. Tamam, anladım, şeyler çok kötü işte, ya oyunculara yapılan falan. Amerika şampiyon olursa şaşırmam. Hepsi Trump'ın kölesi oldular. 90 dakikayı 4'e böldüler. Futbolcuları neredeyse köpek aramasından geçirecekler demiş. Ya işte soruldu bu konu hep başa dönüyor ama yani Infantino buna bir cevap veremedi. Her ülkenin dedi kendi kuralları var. Bu kurallara göre biz de bu turnuvayı burada yapmak zorundayız dedi. İspanya sürekli kaliteli oyuncu çıkartıyor demiş. Değil mi ya? Yani şöyle Engin. Yani oyuncu kaliteli olmasa bile yani o oyun anlayışına bir şekilde ayak uydurabiliyor. Evet, hepsinin ben Pedri gibi, hepsinin Xavi, Iniesta gibi olmasını beklemiyorum. İşte bazı oyuncularda şeyden örnek vereyim, kimden? Galatasaray'daki Şalay mesela. Çok yeteneği var mı? Yok. Asker oyuncu, görevini yapıyor. İspanya'da da mesela bu tarz oyuncular var ama ya sırıtmıyorlar. O takıma bir şekilde adapte olabiliyorlar. Merhaba Cihan, sırf Ronaldo devam etsin diye Hırvatistan'ın hakkını yediler. Ya Burhanettin, valla ben de öyle düşündüm bir tık. Hani topu kafasına sıyırmadığını gördüm ama yani adamlar açıklama yaptı, ne diyeceğim yani, herkese de güvensiz yaşayamam ki bu hayatta. Çip var diyor adam içinde, 500 tane sensör var diyor, siz görmüyorsunuz ama değmiş diyor. Ne diyeyim yani, sen güvenmeyebilirsin hani, ama artık da böyle herkese karşı da güvensiz yaşamaktan yoruldum ya. Normal hayatında ona güvenme, gel Türkiye'ye federasyona güvenme, dön oraya FIFA'ya güvenme. Artık birilerine güvensek mi acaba? Hı? Güvenmeyelim mi? Bence de boşver, güvenmemek en güzeli. Güvenince hep arkamızdan vuruyorlar. Güvenme Burhanettin. Avusturya zamanında Almanya'yla da Avusturya zamanında Almanya'yla da şey yapmıştı. Canım yaşın tutuyor mu bilmiyorum. Al gülüm ver gülüm deyip rahatladılar. Beraberce Almanya'ya. Vallahi hatırlayamadım ama olabilir. Ya Dünya Kupası'nda bunları çok görüyoruz. Al gülüm ver gülüm yapıyorlar. İşte gruptan çıkmaları garanti olunca bu tarz şeyleri görüyorsun. İşte İsviçre Cezayir maçı da vardı. Mesela Cezayir ne yaptı? Maçın özetini bence izlemeyin. Herhalde Dünya Kupası'ndaki en kötü maçlardan biriydi. Uzatmalar gelmiş. Yani sağ kanatta Musa diye bir çocuk var. Hala ileride top çeviriyor. Hani şeyde, rakibinin sol tarafında taç atışı kullanıyorlar. Cezayirli oyuncu topu İsviçreli oyuncuyu oyalayarak iletiyor falan böyle. Yavaş yavaş falan. Uzatmanın son 10 saniyesi. Cezayir'in kalecisi degaj yapmak yerine kaleden çıkmaya falan çalışıyor. Defansa elle pas veriyor. Yani resmen hani yenilmemek için çıkmışlar. Ya daha doğrusu şöyle, fark yememek için çıkmışlar. Bu arada İsviçre fena değil ya arkadaşlar. Yani Japonya'dan sonra bir sürpriz de İsviçre'den gelebilir. Bu işte 10-15 yıl öncenin Belçika'sı var ya. Hani bir hayli yetenekli oyuncular vardı, altın jenerasyon dedikleri. Hani çeyrek finaldeki rakipleri büyük ihtimalle Kolombiya olacak. Ben Kolombiya'ya değineceklerini düşünüyorum. Herkes Kolombiya'nın yeneceğini düşünse de. Ya bir de şey, ya bu Fransızlardan yoruldum ya. Şimdi size böyle bir istatistik vereceğim ki belki bunu hiçbir yerde duymamışsınızdır. Dünya Kupası'nda mesela, hadi size sorayım ya, tahmin olsun. Fransa'da doğup büyüyüp Fransızlar tarafından yetiştirilen kaç oyuncu vardır bu Dünya Kupası'nda?
Evet, 0212 273, diğer mesajları da okuyacağım. 10-10, hani bugün böyle biraz daha interaktif olmasını istiyorum. Şöyle düşün ya, takımları da düşünün, komple oyuncuları, yedekleri falan da düşünün. Dünya Kupası'nda Fransa'da doğup büyüyecek, Fransızlar tarafından yetiştirilecek kaç oyuncu olabilir mesela? Siz bunu cevaplarken ben Cezayir maçına devam edeyim. Cezayir hak etti eğlenmeyi. Yani Avusturya ile anlaştılar, İran'ı elediler. O zaman düşüneceklerdi, yani çok büyük hak yediler. Şimdi de özür dileyerek söylüyorum bunu, yani kötü bir kelime ama yani süründüler, hiçbir şey yapamadılar İsviçre karşısında. Yani kazansanız en azından İspanya ile iyi bir saatte oynayacaksınız. Hatta Avrupa için prime time denilen saatte oynayacaksınız bu maçı. Hani belki de dün izlenen, daha doğrusu sabah izlenen karşılaşmadan belki de 50 kat fazla insan izleyecekti sizi. Ve yenilseniz de İspanya zaten güçlü olabilir denecekti. Yani Cezayir maç sonuna kadar ne yaptı çok anlamadım. Dediğim gibi benim de uykum kaçtı, ben de basıp ofise geldim. 5 mi? 5 çok az, çok uzaksın. Nasıl 5? 37. Biraz daha ilk çıkabilirsin. Biraz daha yukarı çıkabilirsin. Yani 37'den biraz daha fazla yani. 5'ten... Ha, sen az gibi düşündün. Bir soru mu sorduğumu düşündün. Yanıltıcı bir soru sorduğumu mu düşündün? 65 demiş. Ha, bir tık yaklaşmışsın. 17 diyor. 45 demiş. 90 diyor. Yapay zekayı sorup gelmeyin. 98 futbolcu varmış üstad diyor. Bendeki bilgi de öyle değil. Bendeki bilgi de daha farklı. Sen 98 mi çıkardın yapay zekada? Bakıyorum kaç yazılanlara bakıyorum. Kaç var? 75 diyen var. Bendeki bilgi 84. Öyle söyleyeyim yani. Bunu konuşup tartışırız. Şey yaparız. Yani Cezayir takımının kadrosundaki, o şuraya bağlayacağım, 23 oyuncunun 16 tanesi Fransa'da doğup büyümüş. Ve Fransız futbol altyapısının tedrisatından geçmiş. Ya Fransa dünyanın en büyük oyuncu fabrikası haline gelmiş mi? Yoksa o kadar çok sömürmüşler ki herkes Fransız mı olmuş? Yani bendeki bilgi bu. Dünya Kupası'nda Fransa'da doğup büyüyüp Fransızlar tarafından yetiştirilen 84 futbolcu varmış diyor. Melis Baloğlu yazmış. En az 50-60 tane vardır Fransalı diyor. O söyledim geçti. Yapay zeka öyle diyor demiş. Nihat yanlış söylüyor bence. Ben sana söyledim. Yapay zeka bazen belki de doğru olabilir. Bendeki bilgi yanlış olabilir ama ben tek tek araştırıp baktım. Yapay zeka çünkü bazen eski bilgileri veriyor, farklı bilgileri veriyor. Onun kafa gidiyor bazen, işte 2022'deki Dünya Kupası'ndaki Fransız oyuncuları falan verebiliyor. O yüzden evet, detaylı sor mesela. De ki 3 Temmuz 2026 itibariyle Amerika, Meksika, Kanada'da oynanan Dünya Kupası'nda kaç tane Fransız asıllı oyuncu vardır şeklinde sorarsan belki daha doğru bir cevap verebilir diyor. Ne demiş? Sevimsiz her yerde demiş. Ne bu? Ha şey. Trump Tower alışveriş merkezine atmışsın bizi. Ali Doğanoğlu. Peki Ali'cim. Marcus Thuram geldi abi aklıma. Guingamp çıkışlı diyor. Cihan, acaba bir Messi Ronaldo finali mi planlıyorlar? Bunun getireceği parayı düşünsene. Tam Amerikan oyunu demiş. Biraz zor. O planları İspanya veya Fransa bozar, haberin olsun. Yani o iş biraz zor. Ne demiş? Murat Özen kardeşimiz mahkemeye başvurup soyadını tepki olarak değiştirirse 10 numara 5 yıldız iş yapmış olur. Murat Özen. Şey için mi yazdın bunu? Daha önceyle mi yazdın? Peki. Okan Buruk istifa. Araya niye bunu sıkıştırdın ya Esen Ali'ciğim? Araya da Okan Buruk. Arjantin yeşil buruna ne diyorsunuz? Dün şeyle konuştuk. Uğur Dalkıran hocamla konuştuk. İlginç bir şey söyledi. Hani dedi ki ben yeşil burun adalarının direneceğini düşünüyorum. En kötü maçı uzatmalara götürecek dedi. Hocam biraz romantizmi seviyor herhalde. Belki beni dinliyordur bir yerlerde. Ona da selam olsun. Yani tahminimce Yeşilburun Adaları'nın tamamen defans yapacağı maç olacaktır. Herkes bunu tahmin ediyordur. Arjantin'i zorlar mı? Zorlar ama Arjantin hani böyle hani fiziksel güç olarak tamam, Yeşilburun Adaları fena değil ama Arjantin o dar alanda kısa pas işini falan çözüyor yani. Üçten az gol yediği her skor hani Yeşilburun Adaları için başarı niteliğindedir. Yani demek oluyor ki 3'ten fazla gol atacağını Cihan Dişli düşünüyor. Ki zaten hani 140-150 bin nüfuslu bir ada ülkesi olarak
Yani son 32 gerçekten çok büyük bir başarı. Adamlar dünyaya ülkelerini öğrettiler ya. Gerçekten şimdi eskiden Yeşilburnu Adaları'nı haritada bulun desem belki

kimse bulamazdı. Ben bulamazdım yani, kendimden örnek vereyim. Ama daha sonra araştırdım, baktım falan. Güzel bir ada ülkesi falan. Adamlar dünyayı öğrettiler bu işi. Evet, Arjantin'de yani 2026 Dünya Kupası'nın işte Fransa ile İspanya ile işte Almanya elenmeseydi, ben o zaman onu da söylüyordum önceki programlarda, işte Almanya ile İngiltere ile beraber favorisidir demiştim, Brezilya'yı da eklemiştim. Almanya da beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattı. Yani bu takımların kadro değeri olarak evet Arjantin bunların hepsinin gerisinde. Hatta Fransa neredeyse iki katı, İngiltere ve İspanya da iki katına yakın. Ama mesela Arjantin bu söylediğim takımların hangisiyle oynarsa oynasın hepsini de eleyebilir. Elemesi de kuvvetle muhtemel olabilir yani. Çünkü buna sebep olan orada olan bir futbolcu. 39 yaşına gelen, artık oyuncu olarak kariyerinin son Dünya Kupası olduğunu düşündüğümüz Messi. O yüzden hepsini yenebilir. Yani Messi'ye hizmet ediyoruz diyor arkadaşlar. Ha, boş kaleye atamıyorlar. Gerçekten de Messi geliyor 5 kişi içinden vura kıra atıyor. Çok enteresan. Diğer oyuncular da bu durumu kabul etmiş gibi. Pascal Numa, başka tanımam. Fransa'da doğdu, Beşiktaş'ın kralı olduğundan demiş. Ben Yalçın, Fransa görünümlü Şahin gibi oyuncuların Fransa ile alakası yok. Hepsi Afrikalı demiş. Ya işte. Cihan ya elerse Arjantin'i. Vallahi inanılmaz bir şey olur biliyor musun? Uğur hocamı da alnından öperim. Ya olabilir mi bilmiyorum. Yani ilginç sürprizler oluyor. Uzatmaları giderse penaltı falan. Hani onlar da biliyor tek şanslarının penaltı olduğunu. Yani pazartesi müthiş bir yayın yaparım yani Yeşilburun yenerse. Yeşilburun marşı ile girerim yani, ne kadar Arjantin desteklesem de büyük saygım artar yani. Ondan sonra kim eğleniyorsa eğlensinler. Bu sene Fransa milli takımında oynayanların çoğu yabancı uyruklu. Yani Cezayir takımının %80'i Fransız uyruklu diyorum ya sana ya, öyle düşün. 52, biraz geç kaldın. Söyledik. Sıkı bir Fenerbahçeli olarak demiş, sizi Instagram'da takip ediyorum diyor. Ben de senin gibiyim. İngiltere'yi hayatta sevmem ama kimse İngiltere'den bahsetmiyor. Bence tehlikeli bir takım demiş. Evet, İngilizler tehlikeli. Abi İsmail Kartal'ın antrenman metotlarını izledim. Ha, geldik mi? Aleyküm selam. Ya İsmail hocamı izledim, evet işte. Sıdık İşer şey yapıyor, oyuncuları yakın mesafeden topu direğe nişanlama antrenmanı yaptırıyor. İşte Sıdık Şerif de yapamıyor. En son yapanlardan işte takım arkadaşlarıyla, Sıdık Şerif'le falan böyle gülüyorlar yani. Dalga geçme demeyeyim de eğleniyorlar. Antrenmanlarda bunlar olur. Ya İsmail hocamla ilgili ben daha önce söyledim. Yani ilk basın açıklamasında daha önce bonservisini yeni ödediği oyuncu için bu ödenen para fazla demesi bence çok yanlıştı. Sonuçta Sıdık Şerif şu an hali hazırda Fenerbahçe'nin oyuncusu. Ya boş ver yani hocam. Yani çocuğu kaç paraya transfer ettiler? Ne yapacaksın ki sen? Sen teknik direktörsün. Yani Şampiyonlar Ligi ön elemen var. Zaten elinde tek forvet Vedat vardı. O da sakatlandı. Yani sen de hiç gereği yokken yani Şerif öyle oyuncu, böyle oyuncu şu kadar paraya transfer edilir mi falan. Yani İsmail hocamdan gerçekten çok ilginç açıklamalar geliyor. Şey dedi mesela, Como'ya kiralanan Carlos vardı dedi. 30 Haziran'a kadar sözleşmesi var dedi. Ama ne olur ne olmaz dedi. Biz yine de noterden tutanak tutturduk dedi. Vallahi canım kıymetli hocam, noter parasına yazık ya. Yani kimse mi yok etrafınızda yani? Mesela Aziz Yıldırım sağ dışını halledecek falan dedi. Yani bak Fenerbahçe, Fenerbahçeli dostlarım da beni dinliyorsa, katılmayanlar da bana yazabilir. Fenerbahçe şampiyonluk mücadelesi verecekse bence İsmail Kartal hocam basından uzak tutulması gerekiyor. Tamam, hakkını teslim ediyorum. Fenerbahçe'nin zor dönemlerden geçerken görev aldı. Camiayı tanıyan birisi. Ya elini taşın altına koydu. Özellikle son döneminde puan ortalaması, işte hücum gücü, takım atmosferiyle böyle kötü bir teknik direktör olmadığını gösterdi. Elindeki kadroyu maksimuma yakın kullandığı maçlar da oldu. Bunları yok saymak haksızlık olur. Ama artık bu dosyayı kapatmak gerekmiyor mu ya mesela? Ha çünkü mesela artık İsmail Kartal'ın iyi ya da kötü teknik direktör olması değil ki. Ha mesela aynı ismin dördüncü kez gündeme gelmesi ve hoca olması. Ya Fenerbahçe gibi bir kulübün vizyonuyla ya bence uyuşmuyor, bilmiyorum ya, ben mi yanlış düşünüyorum? Kulüp sürekli geçmişte ve güvende hissettiği limana dönmeye çalışıyor. Hani oysa büyümek lazım biraz ya, biraz da böyle bilinmeyene doğru cesaret göstermek gerekmiyor mu? Evet, İsmail Hoca Fenerbahçe için emek vermiş, saygı görülmesi gereken bir isimdir. Ama saygı duymakla aynı görevi sonsuza kadar aday göstermek aynı şey değil bana göre. Yani hoca şampiyon olsa da olmasa da bence bu defter kapanmalı. Mesela teknik ekibi çok zayıf.
açıklandı.

0: Geçenlerde İbrahim Hoca ile de yaptık. Alt liglerden antrenörler işe alınmış. Hedefe giden yolda tecrübe zafiyeti olmaması lazım. Bunu herkes biliyor. Belli ki İsmail Hoca da hazırlıksız yakalanmış. Evet, ama bu böyle olur mu mesela? Ya buna Fenerbahçeli arkadaşlar neden bir şey söylemiyor? Anlamakta zorlanıyorum. Yani Dirk Kuyt geliyor yardımcı teknik direktör olarak ama ya bu tek başına yetmez. Antrenör ekibinin elit seviyede olmak zorunda. Mesela yönetimin bu konuya ciddi bir şekilde eğilmesi gerekiyor. Sonra sezonun ortasına doğru sorunlar yaşanınca vah ben yandım dememesi lazım. Ama Fenerbahçeli arkadaşlardan ben hiç bir tepki görmüyorum. Bilmiyorum, belki de yapıyorlardır. Ben Galatasaraylıyım ya, Galatasaray sayfaları daha fazla önüme düşüyor. Böyle olması lazım. Başarı böyle gelmiyor mu ya dostlar? Ya ben mi farklı düşünüyorum bilmiyorum ya. Türkiye'de bile doktor Fransız vardı demiş. Fransa'nın yedekleri dünya şampiyonu olabilir. Milli takıma seçilmeyenler ikinci olurdu diyor. Evet, yedekleri de inanılmaz ya, değil mi? Muazzamlar. İnsanı seviyorum diyorsun ama Fransız milli takımında kaç tane Fransız diye var diye soru soruyorsun. Önemli olan giydikleri forma. Sonuç olarak Fransız milli takımı kulüp takımlarında da yabancı sınırı olmamalı. Sonuçta başarılar ya da başarısızlıkla kulüplerin ismi söyleniyor demiş. Sedat, yani şey mi? Ben onu bilgi amaçlı, şunu mu diyorsun? Irkçılık mı yapıyorsun falan? Ben o yüzden sormadım. Yani ne kadar fazla Dünya Kupası'na hükmetmişler. Yani artık hani biz eskiden bahsettiğimiz işte La Masia'lar, İngilizler, İtalyanlar falan diyoruz ya. Hani Fransa'nın da biraz böyle gözden kaçmaması gerektiğini belli etmek adına o sayıyı verdim. Cristiano Ronaldo'nun saflarındayız. Messi bedavadan finale çıkabilir ama CR7 finale çıkmak için en kolay maçını dün oynadı demiş. O çıkınca bir tık daha iyi oynadı ama Portekiz'e İsa Karayılan, ne diyorsun? İsmail Kartal bu sezon 69 üzeri puan alsın, tuttuğum takımı değiştireceğim. Gürbüz Önder mesajını atmış. Fatih Terim gelince imparator. Fatih Terim'in de başarısızlıkları çok ama tekrar tekrar geldi. İyi yayınlar Burak. Ama Burak aynı şey değil ya. Bak Fatih Terim'in yani UEFA kupası var. Oradan adam İtalya'ya gitti, Fiorentina'ya gitti, Milan'a gitti. Yani kendini ispatladı. Anlatabiliyor muyum? İsmail Hocam da mesela iki kez şampiyon olsaydı, bir kez olsaydı, tekrar dönseydi kızmazdı. Mesela Sergen Yalçın'a öyle bir şey dedim mi? Demedim. Geldi, adamın bir şampiyonluğu var. Tekrar Beşiktaş taraftarı istedi, denedi. Tekrar getirdiler. Ama İsmail Kartal hocam da yani o sadece o 99 puanla sığınmaması gerekiyor. Ondan bahsediyorum. Ya absürt olur bir tık karşılaştırmak. Yanılıyor muyum? Fatih Terim, İsmail Kartal. Fatih Terim, İsmail Kartal. Yani şey olmuyor yani Burak. İsmail Kartal Ali Koç gönderince bir daha boş sözleşmeye imza atmam. Hakkımı alır giderim demiş. Yine geldi, yine boş mukaveleyi imza atmış diyor. Yok yok, boşa atmadı keskin. 1 milyon alacak. Ama 4 kayıt 1,5 alacak işte. Bu da sıkıntı, anladın mı? Ya yardımcı hocan nasıl senin teknik direktöründen daha fazla maaş alır? Bu da işin başka bir boyutu. Neyse, döneceğim güzel insanlar. Merak etmeyin, az sonra mesajlarınıza döneceğim. Ama önce bir Yunus'a bir selam gönderelim. Bir selam verelim. Yunus'la sohbet edelim. Dünya Kupası'nda güzel maçlar vardı. Yunus, selamlar, nasılsın? Hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi, selamlar, iyiyim, sen nasılsın?
0: Teşekkür ediyorum. Cezayir'in ve Avusturya'nın elenmesinin sevincini yaşıyorum. Hak edinin hak ettiği cezayı bulması, yani ilahi adaletin yerini bulması benim en çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi. Gittiler Dünya Kupası'nda anlaşmalı berabere kaldılar ve ikisi de son 32 turda adeta rezil olarak elendiler. İstersen önce bununla başlayalım.
1: Kesinlikle katılıyorum. Yani bu yeni sistemin, yeni formasyonun, yani bu işte averaj sistemlerindeki açıkları çok fazla kullanıyorlar. Hani iki tarafta birer puana ortaya olabiliyor. Hani adeta hani karşılıklı takımların birbirine hücum etmediğini bile görebiliyoruz. Zamanında basketbolda da vardı bu EuroLeague'de sistem değişmeden önce. Yani ben de açıkçası dün hani hak etmeyenlerin hem sahada zaten sportif olarak hak etmeyenlerin. Kadro kaliteleri de yetmedi. Özellikle İspanya için söylüyorum ama bu taraftan elenmesi tabii beni mutlu etti. Ya bu tarz ikili averajlar, bu tarz işte turnuvalardaki formasyon değişiklikleri elbette etkiliyor. Ama hani özellikle İspanya'nın bir üst turda olması, birçok stadı daha görebilecek olması seyir zevki açısından tabii güzel. Yani şu an sürpriz olmadı son 2-3 maçta. Hani benim için de hani keyifli ve elenmeleri açıkçası beni de mutlu etti yani.
0: Bu Hırvatistan'ın iptal edilen golüne ne diyorsun? Bayağı bir gece çok konuşuldu ama FIFA'da hemen hızlı reaksiyon verdi. Gol sonrası açıklamasını yaptı. Ya dedi, bu topta dedi 500'e yakın sensör var. Bu sensörler en ufak dokunuşu bile algılayabiliyor dedi. Ve birçok kişi hala FIFA'nın yaptığı açıklamaya inanmıyor. İşte ya FIFA'ya ben çok güvenmiyorum diyorlar. O goldü. Sırf Ronaldo'nun önünü açmak için Hırvatistan'ın hakkını yedi diye düşünenler var. Ben böyle düşünmüyorum ama belki sen de böyle düşünüyorsundur diye sorayım dedim.
1: Abi bilim işin içine girdikten sonra hani bilimin üstünde hiçbir otorite olmadığı için şimdi topun üstündeki sensörler hani sonuçta birçok mühendisin ortak çalışmasıyla hani hazırlanan hani bir şey. Yani burada hani FIFA'ya güvenmiyoruz işte hani UEFA, Mafya, FIFA falan gibi hani şeyler hani birazcık daha orada spekülatif kalıyor. Hani Ronaldo'nun önünü açmak için olduğunu düşünmüyorum. Evet, turnuvanın başında yani Messi'ye çok ciddi bir kıyak geçtiler. Yani net kırmızı kartını vermediler Messi'nin turnuvada. Onun bir maç daha oynaması hani elbette seyir zevki açısından çok çok yüksek bir durum ama hani baktığınız zaman hani ben dün sonuçta dediğim gibi bilimin üzerinde bir otorite yok. Yani orada 500'e yakın sensör var. Hani bir sürü teknoloji var. Oradan bu kadar çıktıysa hani zaten bunun üzerine söyleyebileceğimiz bir şey kalmıyor. Ronaldo'nun önünü açmak için de böyle bir şey yaptıklarını açıkçası çok düşünmüyorum. Ya burada Ronaldo bir potansiyel bir Messi-Ronaldo karşılaşması kovaladıklarını ya da Portekiz'in finalde yer alabileceğini de ben çok fazla ihtimal vermiyorum. Bence potansiyel bir Fransa-Arjantin durumu var. Ama yani dediğim gibi bilimin üzerinde bir otorite olmadığı için ben hani net bir şekilde hani FIFA bunu diyorsa, kural bunu diyorsa geçerli olan budur diye düşünüyorum.
0: Evet, az önce sen yayına bağlanmadan önce de İsmail Kartal hocamla ilgili yorum yapıyordum. İşte bana da soruyorlar işte Fatih Terim kaç kere gelip gitti, İsmail Hoca niye gelip gitmedi falan diye yorumlar da yapılıyor. Ya kıyaslamanın absürt olduğunu düşünüyorum. Ben İsmail Hoca'ya da asla saygısızlık yapmak da istemiyorum. Zaten İsmail Hoca'yı ile ilgili konuşurken de detayları verdim. İşte ne kadar Fenerbahçe için elini taşın altına koyduğundan bahsettim ama yani bu açıklamaları vesaire işte yok Koma'da noter tutturduk Carlos'a, yok işte Sıdık Şerif benim oyuncum ama neden bu çocuğa bu kadar para vermişler falan, dedim ki ya bunları söylememesi gerekiyor dedim. Bu arada dinleyicimiz de sormuş Fatih Terim kaç kere geldi falan diye. Yani kaç kere geldi? 4-5 kere gelmiştir değil mi? 4 96 2000 orada gelse, 2002 2004'te geldi. Eskileri de var. 4-5 kere gelmişler. 5 diyelim yani. Gelebiliyorlar.
1: İsmail bir de Burak Elmas'ın var. 5 galiba.
0: 5 galiba. Galiba 5 yani. İsmail Kartal yorumu da alabilirim senden.
1: Yani şimdi Fatih Hoca şu an potansiyel bir Okan Buruk başarısızlığında 6. adaday. Çünkü başarıyla yani son Burak Elmas dönemini çıkalım ki orası zaten farklı bir gençleşme operasyonu Galatasaray için. Yani orada Fatih Hoca ki Kıvdağlarla, Molutanlarla falan yapmaya çalıştı bir şeyler. Ha, olmadı. Ama ya evvelinde sonuçta Fatih Hoca'nın Galatasaray'daki başarılarını bizim anlatmamıza gerek yok. Yani zaten herkes biliyor süper kupalar, defalarca lig şampiyonluğu, UEFA şampiyonluğu vesaire vesaire. Ya burada İsmail Hoca'nın bu kadar başarısızlığa rağmen neden geliyor olması sorgulanabilir olmalı. Ben İsmail Kartal ilk geldiğinde şunu söyledim. Yani o gün hepimiz Aykut Kocaman'ı bekliyorduk. Hatta açıklanmasından tam 10 dakika sonra yine yayındaydık. Yani ben gerçekten şunu söylüyordum. Yani Aykut Hoca gelecekse en azından elinizde bir 2010-2011 şampiyonluğu var. Ya buna dayanabilirsiniz ama yani İsmail Kartal'la alakalı bence İsmail Hoca geldiği andan itibaren çok kötü bir iletişim modeli sergiledi. Şimdi bunun birinci kötü iletişim modeli bence şu. Geldi ve iki şampiyonluğunun tescil edildiğini söyledi. Herkesin gözünde şimdi birincisi kurşunlanma olayı, otobüsün kurşunlanma olayı. Şimdi o seneye herkes aslında kafasında Fenerbahçe kurşunlandığı için şampiyon olamadı gibi bir hayalperest bir düzen kuruldu. Ya ben buna bir Fenerbahçeli olarak da Fenerbahçe'nin hep gerçeklerden uzaklaştığı için başarısız olduğunu düşündüğümü söylüyorum. O gün de Fenerbahçe zaten Galatasaray'ın 8 puan gerisindeydi otobüs kurşunlanma olayında. Elbette çok etkilemiştir. Yabancı futbolcuları tutmak zorlaşılmıştır ama yani o gün zaten Fenerbahçe şampiyonluk Galatasaray'ın önüne geçme şansı çok zordu. Diğer türlü 99 puan sezonu. Yani bu çok fazla dayandırılıyor. Bir kere 99 puan alınmasının sebebi pandemiden dolayı yüksek takımlı sezon oynanması. Yoksa zaten 34 maçlık sezonda maksimum alabileceğiniz puan sayısı 102. Ya bunun çok fazla duygusallaştırıldığını düşünüyorum. Bir de yani Galatasaray 102 puan alınca zaten şampiyon Galatasaray olmuş oldu. Zamanında Aziz Yıldırım'ın söylediği gibi. Yani siz 67 puan alın şampiyon olun. Yani burada hani matematik tarih şampiyonları yazar. İkincileri yazmaz. Bu sebeple ben İsmail Kartal'ın kötü bir iletişim modeli sergilediğini düşünüyorum. Aynı şekilde Sidiki Şerif olayında da öyle. Yani hani siz bir oyuncunuza sahip çıkacaksanız eğer yarı sahip çıkmamak

0: bakmamız lazım. Ya bu oyuncuya verilen para bu fazla verilmiş bence de deyip eski yönetime gönderme yapmamak lazım. Neden yapmamak lazım? Çünkü eleştirdiğiniz yönetimle, şimdi Saadettin Saran yönetiminin politikasını eleştiriyor. Dinamo Zagreb maçı sonrasında bir araya geldiniz, anlaşıldı sizle. Ya o gün camia Tedesco'da devam etmek kararı almasaydı, siz zaten tamam demiştiniz Saadettin Saran yönetimiyle çalışmaya. Şimdi Aziz Yıldırım yönetiminin bir parçası olunca mı böyle oldu? Ben İsmail Hoca'yı ya sevmekle beraber dediğim gibi Fenerbahçe için ne gerekiyorsa elini taşın altına koydu. Yani zamanında Aziz Yıldırım İsmail Kartal'la ilgili neler neler dedi. Hepimiz hatırlıyoruz. Yine mi bize sallıyor dedi. İşte istedikleri olmuyor diye sallıyor dedi. İşte kulübe getirmiyoruz diye sallıyor dedi vesaire. Ama yani Ali Koç, Jesus, Mourinho, İsmail Kartal dörtgeninde de ya İsmail Kartal hep ikinci plana atılan ve hepsini de kabul edip gelen oldu. Yani şimdi İsmail Hoca'ya bir takım görevler atfediliyor, tamam, ama İsmail Hoca'nın da çok net bir duruşu yok hiçbir zaman. Bunu evet Fenerbahçelilik adı altında yapıyor ama hani İsmail Hoca'ya karşı biraz eleştiri olsun. Dördüncü kez gelebiliyorsa camianın başına da bu tarz şeyleri kabul edip gelebildiği için. Şimdi Aykut Hoca bunu kabul etmedi. Aykut Hoca Aziz Yıldırım'la masaya oturduğunda anlaşmazlık yaşadı. Aziz Yıldırım'ın bazı söyledikleri Aykut Kocaman'a, Aykut Kocaman'ın bazı söyledikleri Aziz Yıldırım'a ters geldi ve bir masada oturup anlaşamadılar. Ama İsmail Kartal A, B, C, D, E hiçbir planda yoktu. Bunu hepimiz biliyoruz. Vincenzo Montella vardı, Nuri Şahin vardı. Barış Göktürk'ün projeleriydi bunlar. Fenerbahçe Başkan Vekili'nin. Sonrasında gece 3'te bir anda anlaşma bozulunca İsmail Kartal'ı gece aradılar, 3'te gel dediler. Sabah 10'da zaten kulüpteydi. İsmail Hoca da bir plansızlık üzerine bu kulübe geldi. Ama dördüncü kez gelmesini ben isimlerden bağımsız olarak söylüyorum. Fenerbahçe 14 senedir bir başarısızlık 13 senedir bir başarısızlık sarmalının içinde ve dördüncü kez kulübün başına şampiyon olamamış bir antrenör getirildi. Bu Galatasaray'da ancak işte karşı done olarak Fatih Terim üzerinden konuşabiliriz. Yani örnek veriyorum. Torrent'in bir daha Galatasaray'ın başına geçme ihtimali var mı? Bence yok yani. Mümkün değil. Mümkün değil.
1: Kemerburgaz'ın
0: Ama
1: önünden geçemez. İçeri girmeyi bırak.
0: Bence de öyle. Bence de öyle. Yani hiçbir önünden geçemez. Ama Fenerbahçe'de İsmail Hoca'dan bağımsız söylüyorum bunu. Tamamen isimleri dışarıda bırakarak. 3 kez gelmiş, 3 kez şampiyon yapılmamış, yapamamış bir hoca 99 puan ve camianın evladı diye Fenerbahçe'nin başına getiriliyor. İnşallah sene sonunda Fenerbahçe adına güzel şeyler olur. Fenerbahçe şampiyon olur. Ya yani biz burada hani hepimiz hani Fenerbahçe tarafı için söylüyorum, Galatasaray tarafı, herkes kendi şampiyon olsun ister ama bu bana biraz bile bile lades gibi geliyor. Yani çünkü hiçbir plan proje olmadan Aykut Hoca ile tartışıldığı için İsmail Hoca arandı, geldi ve bir plansızlık olduğu hakim. Zaten diğer tarafta yani 20 Haziran'a kadar transferler bitirecek dedi. Bugün 3 Temmuz. Vedat Muriç hariç transfer yok. Oraya zaten hiç girmiyorum.
1: Şunu soracağım Yunus şimdi. Fenerbahçe'den devam edeyim. Icardi'nin de bir açıklaması vardı dün gece saatlerinde. Ona da değineceğim ama şimdi Fenerbahçe'nin transferde 36 milyon euro gibi bir harcama limiti var. Hani belki de bu Aziz Yıldırım'a bir hareket alanı bırakmıyordur. Vedat Muriç'in 5 milyonluk transfer taksiti ve 5 milyon euroluk yıllık maaşı düşürüldüğünde geriye de 26 milyon kalıyor. Şimdi Jirasi transferi var. Yani bu transferde gerçekleşirse 30 milyon euroluk bonservisin 3 taksit olarak ödenmesi bekleniyor. Yani 12 milyon euro gibi de yüksek bir yıllık maaş konuşuluyor. Eğer bu şartlar oluşursa, yani kabul ederse Jirasi ve Fenerbahçe alırsa, Fenerbahçe'de limit kalmayacak. Fenerbahçe ne yapacak bu saatten sonra, bu süreçten sonra? Ya da almayacak.
0: İmaj hakkı yapacaklar. Yani başka bir ekonomik çıkış yok. İmaj hakkı yapmak zorundalar. Şimdi Aziz Yıldırım hatırlarsan Habertürk'teki Ali Koç'la ortak yayınında ne dedi abi? Ben Mourinho'yu getirseydim dedi, imaj hakkını dışarıda bırakacaktım dedi. İşte 15 milyon euro verdiğiniz kişiye 5 milyon euro göstereceksiniz. 10 milyon eurosunu imaj hakkı yapacaksınız. İşte Fenerbahçe'nin anlaşmalı şirketlerinde, reklamlarda vesaire oynayacak. Bunu oyuncu kabul eder etmez ayrı bir durum. Yani Cirasi transferi de aynı, artık dördüncü, beşinci kez oyuncunun da kulübünün de kapısını çalıyorsun. Dediğim gibi Fenerbahçe'nin bir limit problemi var. Aslında içeride bir çok ciddi bir maaş problemi de var. Yani Talisca'nın, Ederson'un yüksek maaşları, şimdi Talisca Hull City ile mesela görüşüyor. Acun Ilıcalı'nın net bir şekilde oyuncu ilgisi var. Fenerbahçe'nin içeride maaşı da açması lazım. Yani bonservisi bir şekilde yine halledebilirler, sponsorlar vesaire. Yani mesela Greenwood transferi de banka teminatı istiyorlar. Geçen sene Osimhen'den alışık olduğumuz bir durum. Yani artık yani Türk futboluna geçen sene Osimhen'le birlikte girdi banka teminatı konusu. Bakıyorsun Fenerbahçe şu an bunu veremiyor. Belki evet dediğin gibi limitlerden dolayı eli kolu bağlı. Aziz

0: Yıldırım'ın. Ama işte vaat ederken, yani muhalif durumdayken, Aziz Yıldırım hem Ali Koç tarafındayken hem Saadettin Saran tarafında söylüyorum. Aziz Yıldırım ne diyordu? Sen Ali Koç'sun. Sen Ali Koç'sun, gideceksin Ramos'u alacaksın diyordu. Gideceksin işte Suarez'i alacaksın diyordu. Mourinho ismini öneriyordu. Şimdi Aziz Yıldırım tarafı için de söylüyorum. Ha ki burada hakikaten şu da olsun. Biz Aziz Yıldırım döneminde, ben Aziz Yıldırım Hakan Safi seçiminde net bir şekilde Aziz Yıldırım tarafındaydım. Hani şu an Aziz Bey de eleştiriyoruz ki herkes samimiyetimizi de anlasın. Aziz Yıldırım için de söylüyorum. Siz de efsane başkansınız. 20 yıl bu kulüp için başkanlık yaptınız. Bu kulüp için hapis yattınız. Evet. Şimdi 20 Haziran'a kadar sözler verildi. Bunları tutmaları gerekirdi. Tutamadılar. Ama yani o taraf Ali Koç'ta, evet, çok değerli, çok büyük bir isim. Siz de efsane başkansınız. Sizin de bu kadar süreçte getirdiğiniz tek oyuncu Vedat Muriç olmamalıydı. Transferlerin çözümü konusunda da Aziz Yıldırım o kadar cömert ve o kadar yukarıdan konuştu ki, daha transfer sürecinin tamamlanmasına da var. Yani mutlaka büyük işler yapacaklardır. Ama şimdi burada bir numaralı olay, siz ilk başta şunu söylemeniz gerekiyor. Bizim elimizdeki kadro bu ön eleme turunu geçmek için yeterli olduğunu düşünüyoruz. Bunu söylemesi lazım. Vedat Muriç'le biz bu turu geçebiliriz. Tamam, buna herkes okey der. Ya da Sidiki Şerif de yeterli olabilir bu turu geçmek için. Hiçbir problem olmayabilir. Ama akabininde yani umut verici bir hamle yapılması lazım. Çünkü Aziz Yıldırım ne dedi? Bizde para çok, para konusunda sıkıntı yok dedi. Ya, harcarız dedi. Muhalefet tarafındayken, aday tarafındayken imaj hakkıyla çözerim bu işleri dedi. Hatta hatırlayalım, ben defalarca kez hatırlatıyorum ki bu ceza UEFA'dan geldi Fenerbahçe, işte 7 milyon euro. O dönem dedik ki bakın, bu imaj hakkı işlerine çok açıktan, çok aleni konuşuyor Fenerbahçe. Ya bunları STK, İHBAN kabul ediyor. Fenerbahçe bu konularda ceza gelebilir dedik. Mourinho ve Kerem konusunda UEFA'dan ilk ceza geldi. STK'dan da gelebilir. Çünkü artık aleni bir arkadan dolanma durumu olmuş transferde. Bunu herkes net bir şekilde gördü. Türkiye'den de ceza gelebilir Fenerbahçe. Aziz Yıldırım'ın bunların önüne geçmesinin tek bir yolu var. İmaj hakkı yapacak. Yönetiminde Cihan Kamer başta olmak üzere, futboldan sorumlu zaten. Birçok firmanın yöneticileri var. Cihan Kamer herkes biliyor, bir pırlanta firmasına sahibi. Bakıyorsun başka bir pırlanta firmasında Icardi oynayabiliyor. O zamanki eşi oynayabiliyor. Fenerbahçe de bunları yapacak. Fenerbahçe de bu şekilde çözümler bulacak. Yönetim kabiliyeti, hareket manevrası ancak bu şekilde genişler. Aziz Yıldırım'ın da sağlam, güçlü, tecrübeli bir yönetimi var. Bunları arkasından bir şekilde dolaşması, yasal olarak arkasından dolaşması gerekiyor. İmaj hakkı dediğimiz şey usulsüz bir şey değil. Bunları ancak bu şekilde çözebilir. Yoksa Fenerbahçe'nin elindeki söylediğin kalan 26 milyon euro Galatasaray'daki farkı kapatmayı hiçbir şekilde yetmez.
1: Evet, dün Icardi'den de bir paylaşım geldi. Acaba bu paylaşımdan sonra Icardi yavaş yavaş konuşacak mı diye de ben düşünmeden edemiyorum. Gerçi çok Türkiye ile alakası yok. Kendisine Arjantin'de bir yorumcu eleştiride bulunmuştu. İşte başarısızsın ifadesini kullanmıştı. La Torre diye bir kişi, hanımefendi. O da ona başarısız diyen kişiye, sen de diyor 45 yaşında ünlü oldun. Sıradan bir kadınsın. Senin de hiçbir yeteneğin yok. Kendi soyadınla bile tanınmıyorsun dedi. Yani eşinin soyadı olan Lattore'yi kastederek ve başkalarının hayatlarını konuşarak geçiniyorsun. Hayatını bu mesleğe hazırlayan ciddi gazeteciler olduğunu düşününce o toplumun ne kadar yozlaştığını görmek üzücü dedi. Aslında Arjantin toplumuna da böyle bir tık laf attı bu noktada. Biraz da kızdı ve altına da işte Inter'deki, Paris'teki, Galatasaray'daki başarılarını paylaştı. Sence Icardi Galatasaray'la da ilgili açıklamalarda bulunacak mı ilerleyen günlerde? Bana sanki bulunacakmış gibi geldi ama bilmiyorum. Senin de yorumunu almak isterim.
0: Yani biraz bir hareketlenme olduğu açık. Şimdi menajeri de konuştu bu konuyla alakalı, Galatasaray ile iletişimle alakalı. Icardi kendisinin zaten eleştiri üzerine net bir şekilde söylemlerde bulundu. Yani benim gözlemlediğim kadarıyla evet, yani hatta bu hafta içerisinde, bence çünkü artık resmi olarak kontratı bitti. Yani kontratının bitmesi ve bu hareketlenmenin de aynı ana gelmesinin çok tesadüf olduğunu düşünenlerden değilim. Bence hani Icardi tarafı da konuşmaya başlayacak ve hani az önceki konuşmayla alakalı hani spesifik şunu söyleyeyim. Ya Icardi tabii şu an mental olarak çok eleştirildiği için birazcık hani duygu patlaması bence yaşıyor. Şimdi çok insani açılardan bakmak lazım. Şimdi Mauro Icardi'nin Vandana ile evlilik sürecinde vesaire çocuklarına bağlılığını yani gördük. Hani bir hani baba için evlatları çok önemlidir. Ya bu şimdi eşi, yani çocukları uzakta, eşi değil, çocukları uzakta. çok özel izinlerle gidiyor, görebiliyor. Bu izinleri Galatasaray'da başarısızlığından kaynaklı problem olmaya başladı. Galatasaray şampiyon olduğu sezonlarda da Icardi Okan Hoca'nın özel izniyle gidiyordu. Bir süre gelmiyordu, hatırlayalım, oyuncunun mentalini ayakta tutabilmek için. Ama şu an Icardi için bütün hareket manevraları daraldı. Yani sportif olarak geriledi. Kontratı bitti. Yani işte çocuklarından ayrı velayet davası devam ediyor. O Arjantin'deki kavga görüntülerini vesaire hala hatırlıyoruz. Yani mental olarak yıpranmasının aslında sosyal medyada bir dışa vurumunu biz gördük. Ya haklıdır haksızdır zaman zaman işte ya tabii ki bence sert bir çıkış yapmış. Hani bir kadın için özellikle soyadından başka bir şeyle tanınmıyorsun demesi hoş değil ama hani Icardi için de artık adım adım bu hareket alanının daraldığını ve onun da duygusal olarak, ya hatırlayalım, biz Icardi'nin Şampiyonlar Ligi maçında neden sevinmiyor'yu konuştuğumuz gün sonrasında öğrendik ki bir gün sonra çocuklarının velayet davası varmış. Biraz insani açıdan da bakmak lazım. Galatasaray tarafına bakacak olursak da ben Galatasaray'da kalma ihtimaliyle alakalı bir açıklama yapacağını düşünüyorum. Bence Galatasaray'da kalmak için de fedakarlık yapacağını anlatacağı bir açıklama olacak. Ama bu Galatasaray'ı kesecek mi kesmeyecek mi? Yani Dursun Özbey'i ikna eden, Abdullah Kavukçu'yu, İbrahim Bey'i ikna eden bir açıklama olup olacak mı? Yeni futbol şeyi, yönetimde değişiklikler var. İkna eden bir açıklama olacak mı olmayacak mı hep birlikte göreceğiz ama ya 3,5-4 milyon eurolara inmediği sürece Mauro Icardi, bence Galatasaray kariyerinin böyle 5-6-7 gibi maaşlarda devam etmesi çok mümkün gözükmüyor.
1: Evet, Yunus Aydın'la birlikteliğimiz sürüyor. Yunus, tekrar Dünya Kupası'na dönelim istersen. Gerçi Beşiktaş da yapalım. Bu Beşiktaş'ın yeni transferiyle ilgili Monaco'dan alınan 12 milyon euroya alınan oyuncu hakkında yorum yapmak ister misin?
0: Biraz ya şöyle, orayı da yani geçmeyelim. Çok nokta atış bir transfer olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası. Yani hani şimdi bakıyoruz, hani dikili taştan gelecek paranın hani yönetime girmesi, hani transferde kullanılması gibi bir hayalperestlik yapılıyordu. Ama hani bu da şu an için çok olmayacak gibi. Yani 12 milyon euro, ya baktığın zaman çok büyük bir para. Bence yani Beşiktaş'ın hani son zamanlarda harcadığı bu paralar, hani Murillo'yu ve Ohu kenarda bırakıyorum, çok böyle nokta atış transferler yok. Ya maksimum birkaç oyuncu daha sayabiliriz. Mesela Beşiktaş şu an Salih Özcan'la görüşüyor. Hani bence bu transferden sonuçlanmaya hani yakın. Yani Pellegrini ile ilgilendiği var. Yani Pellegrini şöyle, yani İtalyano'dan geldiği söyleniyor transfer isteğine. Şimdi geçen sezona bakalım, 7 gol 4 asist. Senelerdir Roma'da oynuyor. Ya bu önemli. Ama ya ben şu an alınan oyuncunun yani 12 milyon euro eder mi konusunda hani çok açıkçası iyimser tarafta değilim. Ya yani bence 12 milyon euroluk bir yani şimdi çünkü konuştuğumuz isimler Trossard, Vlahovic. Ya bizim bir önceki yayında bunları konuşuyorduk. Yani Lukaku, Nübel, bunları konuştuk yani. Hani Lukaku yine gündeminde Beşiktaş'ın. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Lukaku ile ilgileniliyor. Ama hani tamamlayabilirler mi? Ya yani çok yüksek isimler. Şimdi sürekli kamuoyunda Serdal Dalı tarafından çok yüksek beklentiler yaratılıyor. İşte az önce söylediğim gibi. Yani Trossard, Arsenal, Vlahovic, Juventus. Yani bu isimlerle konuşup sonrasında gidip 12 milyon euroyu ya bu para eder mi etmez mi tarzında bir oyuncuyu aldığınız zaman hani ya Outara bence 12 milyon euro eder mi? Bence 12 milyon euro edecek bir futbolcu değil. Beşiktaş'ın şampiyonluk yolunda bir iskeletinde olabilecek bir oyuncu mu? Buna da tam emin değilim. Bence nokta atışı doğru bir transfer olmadı.
1: Yunus, son olarak da şu FIFA'ya da bir şeyler söylemek ister misin? Yani ben programın girişinde biraz eleştirdim ama işte İspanya mücadelesinde, Avusturya ile oynanan mücadelede işte Oyarzabal dedim 2 gol attı, Kukureli'ye 2 asist yaptı ama bunlar gitti, Lamine Yamal'ı maçın adamı seçti dedim. Neden böyle bir uygulama var sence FIFA'da? Yani bazı oyuncuları ön plana mı çıkarmaya çalışıyorlar? Bunu yaparken de gol ve asistler yapan ve maçın içinde müthiş aksiyonlara giren oyuncuların hakkını yemiyorlar mı sana göre?
0: Net katılıyorum. Yani hani 3-0 biten bir maçta 2 gol atan adam o maçın adamıdır zaten. Yani şimdi Oyarzabal böyle ki bence bir önceki turnuvada da çok iyiydi. Yani Euro 24'te de çok iyiydi. Ama hani çok net bir star değil diye yani maçın adamı seçilmemesi. Ya ben bunun birazcık yani çok şov isteyen bir FIFA ile Amerika'da yapılan bir turnuvanın eşleşmesi yani çok böyle şova dönmesine sebep oldu işin. Yani tamam biz o gün yani İspanya kaybetmediği sürece maçın adamı Lamine Yamal olacak zaten. Yani Messi varsa Messi olacak gibi bir duruma doğru gitti. Yani FIFA çok Amerika'daki şu an bu hep Amerika'da bahsedilen her türlü şov

0: devam etmeli. Yani show must go on sisteme çok ayak uydurduklarını düşünüyorum. Yani işte zaten başından itibaren çok eleştirilecek şeyler var. Resmen futbolu 4 ayrı periyoda böldüler. Basketbol gibi oldu. Yani araya reklamlar. 23 yani hani 23. dakikada herkes bir kendi 2-3 dakikalık planını yapabilir. İşte çay koymaya gidecekse, lavaboya gidecekse yani bir o arayı hepimize entegre ettiler turnuvanın başında. Sonrasında dediğin gibi birçok adaletsizlik, işte Messi'ye verilen kırmızı kart, işte sürekli maçın adamlarında hani turnuvayı sürekli ayakta tutacak. Ha, ayakta tutuyor mu? Bence bu arada tutuyor da. Yani bu anlamda satış ve pazarlama olarak iyi yapıyorlar. Belki işte maçın adamı Oyan Zabal olsa biz maçın adamını konuşmayacağız bile. Ama bizi işte bizle konuşup yönlendirebiliyorlar. Hani bu anlamlarda tabii ki eleştiri çok açık şey yapıyorlar. Benim en çok merak ettiğim FIFA'nın bu uyguladığı uzatma politikası, işte futbolun dörde bölünmesi gibi şeylere diğer fraksiyonların yani işte UEFA ve Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi gibi diğer kupaların buna işi gelip etmeyeceği. Çünkü biz Arjantin'in şampiyon olduğu Dünya Kupası'nda çok farklı uzatmalar vesaire görmüştük. Özellikle ilk yarıya gelen artı uzatmalar. Bunların Şampiyonlar Ligi'nde desteklenmediği sürece hemen ulusal liglerde de desteklenmediğini gördük. Yani FIFA'nın genel turnuvada futbolun değişimi adına yaptıklarını kabul görüp görmeyeceğini biz yerel ligler başladığı anda görmeye başlayacağız. Ama ben çok eşlik etmeyecekleri kanaatindeyim. Yani FIFA çok fazla kendi ligimize uygulanamayacak bir Dünya Kupası yapıyor.
1: Teşekkür ediyorum Yunus. Ağzına sağlık. Yunus Aydın.
0: Ben teşekkür ederim abi.
1: Dikkat et kendine. Antalya'ya selamlar. Görüşmek üzere.
0: Selamlar, iyi yayınlar.
1: Sağ olasın. Evet, Yunus'tan da biraz Dünya Kupası, biraz Süper Lig yorumu aldık. Kendisine de tekrar teşekkür edelim. Çünkü sizden gelen mesajlarda bir hayli birikti. İspanya forvetinde sen oynasan gol atarsın. Yamal fazlasıyla spektaküler hareketler yaptı. Bence doğru tespit demiş. Ne yaptı Allah aşkına Taner ya? Gözünü seveyim. Sahada yoktu yani. Şey mi oluyor yani? Emre Mor gibi oynayınca maçın adamı mı seçilmek zorunda? Evet, iyi bir çocuk zaten. Bir şey demiyorum ama tabii ki de Oyarzabal'dan da iyi, Kukurelya'dan da iyi. Ama o maç özelinde hani 90 dakikaya bakılarak maçın adamı seçiliyor yani hakkaniyet adına. O hakkaniyetten bahsediyorum sadece. Hani dünkü maçta çok da fazla ben Lamine Yamal'ı görmedim. İyi yayınlar. İzmir'den kardeşim Furkan Aslan demiş. Ukoçukvu mu alırsın diyor, sarı mı alırsın demiş. Vallahi ben net olarak sarı alırım. Hani diğer oyuncuyu çok bilmiyorum. Burnley'de oynayan oyuncuyu söylüyorsun ama hiç izlemedim. Ama yani sarı bildiğim için sar diyeyim, onun üzerinden gideyim. Direkt onu transfer ederdim yani. Ha, dinamik. Yani kime edeceksin mesela? Galatasaray mı, Fenerbahçe mi bilemiyorum ya. Kime edeceksin? Yani Galatasaray özelinden yorumlayayım. Yani Torreira'nın yanına alırsın. Hani baskı kalitesini tamamlar Torreira'nın. Hem derinden top çıkarabilir, hem ceza sahası koşularıyla skor üretebilir. Bir 8 numara. Hani diğer oyuncu ile ilgili evet Burnley'de görüyorum ama çok fazla takip ettiğim bir oyuncu değil. Hani tank, biraz daha tank bir oyuncu. Şükür ne haber demiş. Ha, ben de cevap yazmışım. Şükür daha iyi oldum diyor sesini duyup. Teşekkür edelim. Şöyle devam edelim. İsmail Kartal'ı Arap İsmail'ken seviyorduk. Şimdi çok fazla ısınamadım kendisine diyor. Diğer dostumuz Taner Ültanır. Süper Kupa Lucescu değil Terim diyor. Süper Kupa Lucescu ile Terim'le değil, evet. Olabilir. Ya orada bir hızlı söyleyince doğru söylüyorsun. Lucescu aldı. Bu takımın asıl ruhu, lideri ve rakipten odağı çeken gücü her zaman Ronaldo'dur. Çıktığında rakip zaten yorulmuş olabilir. Ronaldo çıktı, takım daha iyi oynadı. Çok da diyemem demiş. Sonuçta iki gol attı. Biri offside gerekçesiyle iptal oldu. Biri sayıldı. Ronaldo görevini yaptı. Arkasında istemiş. Ronaldo'yu şey gibi savunuyor topla tüfekle. Ancelotti, Mourinho, Capello, Zidane, Toşak, Delboski gönderilip dönenlerden demiş. İsimsiz kahraman. Dirk Kuyt İsmail Kartal'dan fazla maaş alıyormuş. Burada nasıl başarı olacak? Lig başlayınca bu çok konuşulacak. Yazın bunu bir tarafa demiş. Böyle bir yorum yapmış. Teşekkür ediyorum dostlar. Saati de 13.03 yaptık. Bize verilen sürenin de sonuna geldik. Pazartesi saatler 12'yi gösterdiğinde tekrar mikrofonun başında olacağız. Size güzel hafta sonları diliyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Kimsenin de sizi üzmesine asla ama asla izin vermeyin. Görüşürüz. Sosyal medya Cihan Dişli. Takip ederseniz ben de size ederim. Hoşça kalın.

0: Mobil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu sona erdi.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Turnuvanın Belki'nin orta sahası bizde.
5: İnanılmaz bir orta saha.
4: Değil mi? Var. Yani şimdi hani düşünebilirsin abi, futbolcu da böyle bir şey. Biraz egolar. Şimdi Bruno Fernandes de düşük egolu bir adam değildir muhtemelen.
5: Tabii ki.
4: Yani onun için. Ama öyle veya böyle yine son 16'ya geldiler.
5: Ve geldiler, İspanya'yla karşılaştılar.
4: Acayip maç.
5: Müthiş maç olacak. İnşallah çok zevkli olur. Acayip. Ama şeyi bekliyorum ben, böyle tarihte tekme tokat oynanan maçlar vardır ya. Onun öyle, gibi bir şey bekliyorum.
4: Öyle olur. Bir yerde Yamal, genç yıldız. Bir yerde Ronaldo, yaşlı kurt.
5: Sonunda yazıları okuyabileceğimiz nokta.
4: Ya evet, sonunda Allah'a çok şükür ya. Hani yeşilden de vazgeçilmiş.
5: Geldi tablo. Bu arada bizim programın kapaklarıyla alakalı sosyal medyada da videonun altında da eleştiriler görüyoruz. Dünya Kupası'nın her kıtaya bir renk belirlemesiyle oluşturulmuş bir görüntü o.
4: Ben de bilmiyorum.
5: Gökkuşağıyla özdeşleştiriliyor falan. Ya Dünya Kupası o renkleri kullandığı için biz de Dünya Kupası programı yaptığımız için bunu kullanıyoruz.
4: Aynen. Ama ta ağaç güzel olmuş bu sefer. Hikmet'in dediği
5: gibi. Abi okunabiliyor. Önceki neydi öyle, bakamıyorum. İçeriden bağırıyorlardı, şurada şu var, burada bu var diye. Yani gene artık...
4: Abi orası çok acayip tabii. Yani İspanya, Portekiz, Amerika, Belçika gelecek. Ki Amerika bekliyorum ben oradan. Orası da sert olur. Orası evet. Çok kolay çıkmaz yani.
5: İspanya, Amerika burada herhalde bizim favorilerimiz.
4: Ne diyorsun?
5: Çıkarlar.
4: Portekiz yapar mı sürpriz?
5: Portekiz sürpriz yapacağını zannetmiyorum abi. İspanya şeyi attı ya o. Hani o vitesi attı ya. Daha buradan sonra kolay kolay durmaz Amerika gibi geliyor. Amerika Belçika'yı eler diye düşünüyorum.
4: Balogun yok.
5: Balogun çok saçma bir kart gördü ya. İnanılmaz.
4: Hayır, ben en çok Pochettino'ya şaşırdım. Kırmızı kart değil bence diyor. Ne yapacak? Öldürecek mi adamı sağda? Yani, hayır, basıyor ve ittiriyor yani hani.
5: YouTube'da bir video var. Belki görmüşsündür abi. Böyle oyuncu tokadı yapıştırdıktan sonra hani niye kart veriyorsun yani, falan diyor. Onun kadar saçma.
4: Hani çok saçma yani.
5: İşte en önemli virajda şeyi, takımı yokuştan aşağıya
4: kim oynayacak? Yep, şey oynayacak.
5: Pepe oynar bir
4: iş. Pepe oynayacak. Ben o zaman Hacı oynatırım mesela. Oynatmıyor ama.
5: Hacı Wright'ı ben acayip beğeniyorum.
4: Ben de aynı.
5: Tam da iş yapar bir kere. İspanya zaten yani, savunmayı çıkarıyor.
4: Ağır diye oynatmıyor olabilir bir tek. Ama iyi golcü Hacı Wright yani.
5: Abi alverişinde çok iyi.
4: Çok
5: yani.
4: İyi.
5: Arjantin zaten diğer taraftan. Herhalde Avustralyalılar da Arjantin diyordur orada.
4: İşte orada bence taraftan. Öbür maç. Herkes şimdi bizim genelde ayrıştığımız maç Avustralya-Mısır. Yani kimle konuşsam. Daha kendime bir yandaş bulamadım Avustralya konusunda.
5: Birbirine çok yakın takımlar. Yani Salah... Arkadaşlar sazı bana verin derse herhalde Avustralya'yı elerler. Ama takım oyununa kalırsa iş, Avustralya çok sıkıcı bir takım.
4: Ben şöyle bir maç bekliyorum. 0-0 penaltılar.
5: İnşallah sabah 4'e sıkıcı, koyarlar.
4: Sıkıcılık seviyesi olarak hani ben saatini öyle bekliyorum. Ben öyle bekliyorum maçı. Sıkıcılık seviyesinde.
5: Diğer tarafta zaten İsviçre, Kolombiya. Kolombiya bu benim beklediğim bir şeydi. Çeyrek final yaparsa çok büyük başarı diyordum. Ama hani kendimi eleştiririm. Ben Türk milli takımı için de aynısını söylüyordum.
4: Abi kimilerine göre Kolombiya, Arjantin ortada diyorlar yani.
5: Kolombiya çok rahatsız edici, ısıran.
4: O da tekme tokat bir takım çünkü yani.
5: Abi faulleri falan o kadar bağırarak mesaj veriyorlar ki. Aha ben seni rahatsız etmek için faul yapıyorum aynen. Der gibi yapıyor Kolombiya. Ve bu oyuncuların kimliği. Davinson Sanchez de yani performansı da göğe yükseldi. Herhalde turnuvanın ilk 11'ine girer pozisyonda.
4: Abi iki tane Kolombiyalı var. Biri yani ülkemizden, biri Davinson Sanchez. Dediğin gibi buraya gitti. Belki

0: Bu sezon eleştirildi Galatasaray. Bey Galatasaray acaba çıksak mı ya yerine hani biraz daha gencini bulabilir miyiz? Çünkü bu sene biraz sakarlıklarını da yapmaya başladı o Tottenham'daki gibi. Ya acaba ama adam öyle bir dünya kupası oynuyor ki ya da şunu diyor adam. Kardeşim ben buradan bir sıçrayayım Galatasaray'dan. Yani bir üstte tekrar deneyeyim şansını. Yani Premier Lig mi olur? La Liga mı olur bilmiyorum. Diğer Kolombiyalı tekrar ülkemize geldi herhalde. Geliyor. John Duran. Dünya Kupası'nın olduğu sene 6-7 ay önce milli takım kadrosundayken hiçbir şey yapmayarak gerek Türkiye'de gerek Rusya'da milli takımın dışında kaldı. Yani iki tane futbolcu. Aynı ülke, aynı toprak.
1: İnanılmaz ya.
0: Yani acayip değil mi bu?
1: Bu arada John Duran bana göre hala ısrarla söylüyorum. Dünyanın potansiyel tavanı en yüksek 10 oyuncusundan birisidir.
0: Kesin. Ben falan
1: ama kendi bilmiyor hala işte.
0: Bilmiyor. Ha bir de neyle motive ediyor kendisi anladın mı? Sen Dünya Kupası'yla bile kendini motive edemiyorsun. Yani Dünya Kupası'na sahneye çıkacaksın ve sen oynayacaksın.
1: Ya bir de o coğrafyalarda falan varlık sebebidir Dünya Kupası.
0: Hiç yani anlamlandıramadım bir oyuncu. Ha Kolombiya Arjantin güzel eşleşme. O da güzel maç olur.
1: Güzel maç.
0: Copa America finali tadında.
1: Bir de şey ya oralarda abi bunların kültürleri var. Şimdi ben bu konuları seviyorum. Hani çok fazla kafada şişirmeyelim ama Arjantin'in mesela 3 tane kültür birleşimi var. İtalyan, İspanyol ve Latin kültürünün birleşimi. Bunlar da sokak kavgası gibi görüyorlar maçları.
0: Rodrigo de Paul.
1: Şimdi şey öbür tarafta Kolombiya'ya bakıyorsun. Kolombiya zaten tekme tokat oynayan tabii bir takım. Ve stoperinin bir tanesi Davinson'sa diğeri de İtalya Ligi'nin en sert stoperlerinden bir tanesi.
0: Lukumi.
1: Ben de nasıl okunduğunu hala çözemedim. O da o oyunculardan bir tanesidir. Nasıl okunuyor bilmiyorum.
0: Onun da adı çok Türkiye'de anıldı. Galatasaray'la çok geçti bir dönem.
1: Evet.
0: Geçen sene bir ara Fenerbahçe'yle çok geçti adı. Düşmedi yolu daha henüz. Henüz düşmedi.
1: Thiago Motta orada gitti. Herkese böyle bir sihirli değnek dokundu. Herkesi performansının pik noktasına çıkardı. Kendini herkes gitti. Bir şekilde oradan sonra yolunu tutturdu.
0: Kendi de tutturdu. Juventus'a gitti. Evet. Orada tutturamadı ama.
1: Juventus'a da...
0: Sazı çalıyor Muhammed Salah.
1: Ya bu turnuvanın görseli olabilir.
0: Çalarsa tabii.
1: Hani ön tarafta beklediği maçlar oluyor. Maçlara bakıyorum şimdi ben şeyi yazıyorum. Hani Salah hangi dakika aralıklarında nerelerde? Şimdi 3. bölgede beklediği böyle 10-12 dakikalık bir zaman dilimi var maçın başında. Bekliyor orada diyor ki hani işimizi burada yapalım. Zaten sınırlı enerjimiz var.
0: Tabii. Yormayalım da.
1: Pas gelmeyince 12-13. Dakikadan sonra orta sahaya gelip oyun kurmaya başlıyor. Müthiş bir adam. Keşke daha genç olsaydı. Keşke. Daha fazla izleyebilseydik.
0: İşte bunların bu turlarda sana şöyle hani Mısır'ın şansı ya son Dünya Kupası, son Dünya Kupası maçı ya farklı bir şey sunmak isteyecektir Muhammed Salah'ta.
1: Kesinlikle öyle.
0: Kariyerinin en azından milli takım kariyerini belki sonlandırmasa bile son Dünya Kupası.
1: Bir de teknik direktörüne de mesajı vermesi lazım ya. O çok çile çekti çünkü.
0: Ne golcüydü o da be. Hatırlar mısın sen Hossam Aslan'ı?
1: Hatırlıyorum.
0: Aa çok iyi golcüydü. Bak.
1: Hani o dönem hani Müslüman olarak tarif ettiğimiz ülkelerden daha kaliteli oyuncular çıkıyordu. Ya İran'dan Ali Dayı, Ali Karimi vesaire.
0: Bıyıklı. Ali Dayı bıyıklı golcü.
1: Evet. Bayern
0: Münih'ten sonra gelen bıyıklı golcü.
1: Bayern Münih falan var ya adam.
0: Tabii. Çok iyi golcü. Bence Mehdi Taremi de hala iyi yani. Orası Santfor çıkartıyor yani.
1: Mehdi Taremi daha olması gereken yer yüksekmiş gibi geliyor ama işte Kuzey Afrika coğrafyası.
0: Sende yok ama işte öyle düşün yani.
1: Bizde Almanya yetiştirmediği için yok.
0: Değil mi? Yetiştirse bir tane.
1: Almanya Santifor yetiştirdi.
0: Düşenlerden toplayacağız. Yukarıda ne vardı abi? Başka bir alabilir miyiz? Yeni ağacımızı. Yukarısı da güzel abi.
1: Evet konuşulacak takım alınca diğerlerini unuttuk.
0: Brezilya-Norveç var mesela yukarıda.
1: Brezilya-Norveç müthiş bir maç olacak ve benim açımdan şey mesela Haaland-Gabriel eşleşmesinin devamı.
0: Yine tekme tokat.
1: Evet.
0: İtiş kakış.
1: Bol bol güreş izleyeceğiz
0: o orada. O maça mesela şey bir hakem ataması lazım. Oynatacak bir hakem. Çünkü o maç çok foul olacak.
1: Evet. El Salvador'lu hakem atanabilir bu maça. Güzel
0: Faslı da olabilir. Hangi maç yönetti Faslı geçen gün ya? Millet birbirini dövdü maçın içinde ya. Şimdi gelir aklıma. Abi herkes birine vuruyor. Faslı oyna diyor. Oyna hiç. Devam.
1: Bu arada
0: Almanya-Paraguay.
1: Abi Faslan hakem seçilmesi çok mantıklı. Faslı inanılmaz sert. Tekme tokat oynanıyor
0: orada oyun. O oynasın o zaman abi.
1: Getir koy.
0: Neden biliyorsun? Maçı da Almanya-Paraguay maçını hatırla. Bir ara herkes birbirine vuruyordu ya. Anton birine vuruyor, öbürü öbürüne vuruyor. Paraguaylılar zaten her yerde vuruyorlar. Öyle yapıyor adam.
1: Bir Hollanda-Portekiz maçı vardı meşhur. Ben öyle bir maç bekliyorum bu.
0: Olur.
1: Turnuvada mutlaka ona da en yakın aday bu maç olur gibi.
0: Meksika-İngiltere?
1: İngiltere çok yorucu ama işte orada da Harry Kane var abi ya.
0: Yani çok acayip değil mi?
1: Meksika bu arada bence turnuvanın en kötü futbolunu oynayan takımlarının başında geliyordur. Uyuşturarak geldiler buraya kadar. Al ver, al ver.
0: Şeyi iyi kullanıyorlar sanki tribün, ev sahibi. O işleri yapıyorlar.
1: Güzel yani. Baskı kuruyorlar ve Şeyi de kabul etmek lazım. Adamlarda bir tribün kültürü var.
0: Var var. Kesin var canım.
1: Biz burada kendi kendimize işte tezahürat yapıyoruz gittiğimiz maçlarda falan.
0: Abi biz şarkı söylüyoruz.
1: Herifler komple blok. Bir de şey de biz etkilemiş. Biz şarkı söylüyoruz. Meksika dalgası yasak falan dediler.

0: O da bayağı etkilemiş. Daha fazla sahanın içine etkiliyor.
1: Orada yasak abi, millet Wimbledon'da Meksika dalgası yapıyor şu anda. Ben yani Wimbledon'da çok izliyorum, hani şeyim, fanıyım.
0: Dünyanın en saçma yasağı ya.
1: Neden yani?
0: Bilmiyorum, FIFA Messi falan böyle X-ray cihazlarıyla falan ayrıca.
1: Ya orada abi. Messi nasıl gülüyor ama kahkaha atıyor ya. Ne yapıyorsunuz hani siz, dalga mı geçiyorsunuz gibi derinden.
0: Ya sen dünyanın en büyük isimlerine, şuraya gelmek için bir yıldır hani hazırlık yapanlara.

0: tarafındaydım.
1: Ben biliyorsun Fas, bir önceki turda da Fas destekçisiydim Hollanda maçında. Evet. Hani herkes Hollanda yönünde görürken. Çünkü ben Fas'ın, bu 16'yı hak ettiler. Hatta bence 8'de hak ettiler artık bu eşleşmeden sonra. Ha 8'de tamam artık çocuklar, size yeter bu kadar diyeceğiz. Orada abileriniz geliyor çünkü karşınıza, Fransa. Size oradan bir güzel bir uğurlamayla son 8'den.
0: Evet. Ya bireysel beceri konusunda belki bir 2006'yı bilmem neyi falan yakalama ihtimalimiz yok ama yani Hakimi'nin koyduğu performans, Saibari'nin gösterdiği performans inanılmaz. Orta saha merkezi var. 16 yaşından beri herkesin takip ettiği bir isim bu. Buadi diye okunuyor galiba. Onun yedeği var. Hişam Budavi'yi Türkiye'de kulüpler niye istemiyor bu adamı hala anlayabilmiş değilim. Talep de yok bu arada oyuncu. Belirli skalanın oyuncusu olduğu için kimse gitmiyor ama ben Buadi olmasaydı turnuvaya damga vuracak adam olacağını düşünüyordum. Müthiş bir takımları var ve bütünleşik. Herkes birbiri için
1: mesela
0: oynuyor.
1: Mesela o antrenörü gönderdiler ya o bir önceki turnuvada. Evet. Regrui miydi? Öyle bir şey.
0: Onun da kocaman ismi var. 8 tane sesler bir yan yana gelmiş. Aynen. Regrui herhalde.
1: Hayır, adamı de şeyden gönderdiler. Fas'a Senegal'e kaybettik de sonra hükmen kazandılar aslında. Adam boşuna kovuldu yani. Gerçekten adam boşuna kovuldu. Verdiler kupayı yere. Afrika kupası. Fas'ın oldu. Ama adamların tekrar bir Faslı teknik adamla devam etmesi bana enteresan geldi. Yani o ülkeler genelde böyle Fransız, Belçikalı, evet. İspanyol ne bileyim hani.
0: Futbolu yeni bırakmış ya da böyle kurt teknikte.
1: Yaparlardı. Bu sefer adam da iyi top oynatıyor.
0: Ya şu, çok iyi.
1: Ya Hollanda maçı bir başladı. Hakimi 4 kere falan karşı karşıya kaldı kaleciyle.
0: Yani, İnan yazdım. Walid Regrui.
1: Regrui ha. Şimdikinin adı daha zor bu arada. şimdikinin adı daha zor gerçekten. Ya Hakimi zaten ben hep söylüyorum. Ben tamam Kafu'yu da izledim. Çok da saygı duyuyorum ama benim için şu an benim izlediğim en iyisi Hakimi. Çok net yani.
0: İnanılmaz
1: fizik özelliği, o oralara hep gitmesi. Tabii bu taktik gereği de olabilir. Hollanda'yı hiç anlamadım. Niye kapandın Fas'a karşı kardeşim? Ne bekledin? Hani yeteneksiz bir takım değil ki Fas.
0: Muhammed Vahbi. Vehbi
1: çok zor işte ya. Ama garip yazılışı. Yani Hakimi çok acayip. Yani Hakimi izlemek için keşke sonuna kadar gelebilseler isterim ama hani Fransa'da iş tamam derler diye düşünüyorum.
0: Yalnız bu turnuvadan bir ilk 11 çıkarsak dünyanın herhangi bir takımı herhalde rekabet edemez. İnanılmaz performanslar gördük bu turnuvada. Şey değil belki, spektaküler hareketler böyle estetik bilmem ne yok.
1: Ama çok iyi oyuncular çıkıyor.
0: Ama mükemmel. Ya, Hakimi'nin benim en beğendiğim, bence de bu arada Kafu özel bir oyuncu olabilir. Çok. Ama Hakimi'nin çok yönlülüğü acayip bir şey.
1: Fizik özelliği de acayip ya.
0: Ben şeyi çok seviyorum abi, boşluk koklayan adam. Hakimi bakıyor merkezde eksiklik var. Tık.
1: Oraya geliyor.
0: Merkez oyuncusu oluyor.
1: Ve bunu sağ, her yerde yapıyor.
0: Sağ önden gidilemiyor. Hop dışa çıkıyor.
1: Yani bunu milli takımda yapmıyor sadece. Paris Saint Germain'de de yapıyor.
0: Ya Mazrui'yi mesela kimse transfer etmek istemez Türkiye'de. Kesin. Şampiyon bir takımın adayı olarak görmez falan. Üçlü savunmanın sol stoperinde oynadı. Sol bek oynadı. Sağ kanat bek oynadı. Sağ bek oynadı. Oynamadığı yer yok. Bu adamlar milli takıma Kolombiya'da öyle bir şeyler içiriyorlar bunlara.
1: Abi ya
0: adamlar
1: yüksek,
0: performansını 3'e katlıyorlar.
1: Sözde değil, yüksek milliyetçilikleri var gerçekten.
0: Evet.
1: Yani formayı gördükleri zaman tamam kardeşim bu başka bir şey. Hani bu yani ülke meselesi. Ya şu da var bence Fas'ı en özel kılan. Hani burada da konuştuk. Fas'ın bütün oyuncuları Avrupa'da doğmuş.
0: Evet.
1: Muhtemelen futbol altyapılarının hepsi Avrupa'da almış.
0: Abi Bono Kanada'da doğmuş ya.
1: Bono Kanada'da doğmuş. Bir vatandaşı daha varmış Bono'da.
0: İspanyol kökenliliği de var.
1: Şey, Brahim. Geçen ülkeye giriş yaparken İspanyol pasaportuyla giriş yapmış mesela Amerika'ya.
0: Brahim Diaz için şey diyor zaten İspanyollar. Hani biz yetiştirdik, belli bir noktaya getirdik falan. Sadece milli takım tercihini bekliyorduk bize gelmesi için.
1: Size niye geç adam? Siz de oynayamazdı ki. Çocuk akıllıymış. Aşraf Hakimi, Real Madrid olmaz dedi. Bizi evet. Carval olsun dedi. O gitsin dedi.
0: Abi bu adam niye kendini hiçbir yerde beğendiremedi? Ben de onu anlamıyorum.
1: Şu anda beğeniyor. Kafayı taşa vuruyordu şu an Real Madrid. Hani keşke biz bunu ya yakında almak isteyebilir yani.
0: Yerine yakınına yaklaşabilecek adam yok dünyada.
1: Yok. Bence de yok. Şu anda yok.
0: Onun o yüzden üzülürüz Fas elendiği
1: yani
0: zaman.
1: Yani Fransa'ya elenecek şimdi.
0: Ama şöyle, yapacak bir şey yok.
1: Çünkü benim hani favorim Fransa. Başından beri. Türkiye final, ve Fransa'ydı.
0: Final öngörün şu anki tabloya göre nedir abi?
1: Her türlü Fransa'yı yazıyorum da. Ama tabii Fransa-İspanya yarı finali. Abi öyle bir maç ki o da şimdi bilemezsin. O gün birinin karnı ağrır, öbürünün bacağı ağrır, öbürünün dişi ağrır. Şimdi o biraz Euroleague Final Four gibi yani. Hani evet. O gün bir günlük performans. İkili maç olsa Fransa'ya eler derim bir şekilde. Ama tek maç. Ama ben Fransa, ben back to back istiyorum ya. Fransa-Arjantin.
0: Değil mi?
1: Şu alalım şu şeyi. Şu Kolomani'nin beceriksizliğini mi şeyini alalım geriye kupayı.
0: Kolomani'nin de hayatı karardı o turnuva.
1: Abi kararsın ama ya atsan bitti iş ya. Aldın Dünya Kupası'nı. Bir de şey olacaksın, efsane olacaksın. Orada atıyorsun maç bitecek.
0: Bir de yani takımın en önemli oyuncusu falan da değilsin. O fırsat sürekli sana da yani, gelmiyor.
1: Gelemedin işte Dünya Kupası'na.
0: Evet.
1: Hani ama bana dersen ki baba Kolombiya eler mi Arjantin'i? Belki derler.

0: Valla orada herhalde yani ironik olarak söylüyorum bir kan dökülen bir maç olur.
1: Şeyi isterim ama Hikmet ya, bilmiyorum ne dersin. Brezilya Arjantin yarı finali de güzel olabilir ya.
0: Valla çok keyifli
1: Ha?
0: olur. Çok keyifli olur. Tabii oradan İngiltere'yi bir şekilde biriyle tokuşturacağız. Orada Brezilya herhalde.
1: Ya işte dedim ki Brezilya ne, Don Carlo orada bir şeyler yapar herhalde, şapkadan çıkartıyor.
0: Tarihin en sıkıcı Brezilyalarından birisi Dunga'ya bile rahmet okuttu ama sonuç alıyor.
1: Ama geçen birisi bir şey yazmış yani Avrupa basında. Hani Dunga'ya da bir tane daha hoca vardı ya ondan sonra gelen, yine o da çirkin bir top oynatıyordu. Brezilyalı birisi. Adını
0: Lüksemburgu
1: hatırlamıyorum.
0: olabilir.
1: O değil, ondan sonra bir tane geldi. Bundan önceki ya.
0: Ha Çiçe.
1: Çiçe. Onlar olsaydı muhtemelen 1-0 çeviremezdi diyor. 2 yiyebilirdi ama 1-0 çeviremezdi. Abi çünkü adam bir ara, yani maçın ikinci yarısında baktım 5-6 kişiyle oraya giriyor. Adamlar da ne yapsın, birebir tutmaya çalışıyorlar 6 kişiyi. Yani alan
0: Evet.
1: yapamıyorsun adamlara. Hani bence Ancelotti kazandı maçı.
0: Valla çok büyük iş yapıyor. Yani Brezilya'dan mesela tamam Vinicius zaten
1: Tamam.
0: klasik. İkinci bir adam yazdıysan tahtaya yazarken zorlanır insan.
1: İşte Ryan biraz parladı bu turnuvada.
0: Ryan da yani kulüp performansının yakınına yaklaşamadı gibi ama büyük
1: Bu
0: potansiyel
1: arada
0: tabii
1: sana
0: var.
1: bir şey vereyim. 2 sene önce Galatasaray'a önerilmiş Ryan. Okan Buruk istememiş. Kesin net bilgi sana. 10-15 bandındaymış bonserviste.
0: Ya,
1: Yani bana
0: müthiş.
1: söyleyen Galatasaray Genel Kurulu üyesi, şey değil. Dışarıdan birisi bana niye
0: Doğrudur.
1: söylesin bunu?
0: Ya Ryan benim de çok izlediğim ve acaba Avrupa'da nereye gidecek diye
1: Endrick'e ne
0: beklediğim bir
1: diyorsun?
0: isim.
1: Bence Endrick çok etki etti maça.
0: Evet tabii ki
1: Yani o
0: Endrick.
1: da kader. Şimdi Paketa sakatlanmasa, devam etsen belki olmayacak o istediğin işler.
0: Paketa bu arada berbatken bile sahada kalmaya devam ediyor.
1: Ya her hocanın var demek ki
0: Evet.
1: sabit fikirleri. Ama mesela Casemiro'nun ben açıklamasını çok beğendim. Şimdi diyor ki ben de çıkmamı bekliyordum. Çıkartmadı, gol attım. Yani sağdaki kime sorsanız Martinelli'yi oyunda beklemiyordu. Yani Neymar'ı falan bekliyordu. Girdi gol
0: Neymar
1: attı.
0: ısındı falan bayağı uzun bir
1: Şey
0: süre
1: dedi zaten,
0: ısındı.
1: eğer atamasaydık sokacaktım. En uzatmaya gitseydi uzatmaya onunla başlayacaktım demiş Ancelotti.
0: Evet
1: Yani
0: mantıklı.
1: Neymar'a anlattım demiş hatta. Ha şunu diyor. Ancelotti'nin verdiği kararları sorgulamayın çünkü muhakkak sonuç göreceksiniz
0: Aynen
1: diyor.
0: öyle abi. Ya zaten biz Neymar'ın ısınmasını seyrederken gol gördük.
1: Aynen öyle. Çünkü
0: Sürekli
1: onu
0: Neymar'a
1: gösteriyordu kamera. Çünkü
0: gösteriyorduk.
1: niye istiyor? Oyuna göre reyting yükselsin. Ha Neymar'ın hala bir reytingi var mı diye sorarsan bence çok... bir önceki maçta oyuna girerken David Ancelotti'nin bir yüz ifadesi var. Hani bunu neden sokuyor oyuna babam gibilerinden hani.
0: Hani maksat vazife hasıl olsun işte
1: Bence
0: getirdik bunu
1: Ancelotti, asıl
0: oynasın.
1: bizimki Montella öğrenememiş Türkler de, Ancelotti Brezilya'yı öğrenmiş. Hadi skora
0: Vallahi
1: almışım. Şu Neymar'ı bir atayım içeriye de şu bana Neymar Neymar diye tepemde gezenler bir sussun. Yani
0: abi
1: takıntım yok ama oynattım işte.
0: çok iyi bir lider ya.
1: Abi tartışması var mı? Ya benim diyorum kazanmayı bilen adam bu.
0: Şey değil mesela hani dünya tarihinin en iyi futbol oynatan adamı
1: Değil.
0: diyemeyebilirsin
1: Kesin
0: ama
1: değil.
0: dünya tarihinin en iyi kazanmayı bilen adamı
1: %100.
0: diyebiliriz.
1: Ve en soğukkanlısı. Ya geri düştüler, aynı yüz ifadesi. Beraber oldular, aynı. Kazandılar, aynı. Maç bitti, el sıkmaya aynı ifadeyle gidiyor. Hani bir mutlu ol bir adam yani. Ya muhtemelen içinde neler oluyor o sırada ama
0: Abi
1: hiç
0: dışarıdan
1: vermiyor
0: robot.
1: dışarıya. Robot.
0: Dışarıdan robot
1: Ve
0: hiç.
1: turnuvanın en şık teknik adamı olabilir yani.
0: Çok klas ya. Saç şekline daha alışamadık tam olarak ama o bile yakışmış adama ya.
1: Abi
0: Müthiş.
1: başka bir şey. Kader. Biliyorsun 98'de geldi. Dere ağzını
0: Abi
1: gezdi.
0: evet gezdi dolaştı.
1: Kabul etti teklifi. Bir ön sözleşme gibi bir şey de imza attı protokole. Fakat döndüğünde özür dilerim. İşte o sırada galiba Milan'dan mı teklif aldı birisinden? Daha kariyerinin
0: Milan'a
1: fırsatı
0: gitmişti diye
1: galiba
0: hatırlıyorum.
1: Milan. Kariyerinin fırsatı. Olmadı işte. Kader abi belki bize gelse. Adamın kariyer. Çünkü Fenerbahçe'nin de o hatırla en kaotik dönemleri yine. Şampiyon olamıyor. Gelen gidiyor. 6 ayda hoca yiyor Fenerbahçe. Belki o da kariyeri başka. Yani doğru. Kader ona doğru şey yapmış. Doğru şansı vermiş.
0: Fenerbahçe'yi kader bu noktaya çok çabuk getirmiyor
1: Hayat bizim. Fenerbahçe işte kader bizde. Sadece kaderle yaşıyoruz bu aralar. Onun için çok beğendiğim bir hoca. Yani turnuvanın böyle turnuvanın hocası sonunda olur mu bilmiyorum. Hani şey veriliyor böyle NBA bittiğinde. Hani bir en iyilere bir de all honors veriliyor. Yani hani evet en iyilerde yok ama hani özel ödül. Özel onur ödülü. Yani Ancelotti'nin çünkü niye ilk kez milli takım çalıştırıyor benim bildiğim yani.
0: Evet.
1: Bilmiyorum İtalya'yı çalıştırdı mı hiç milli takım olarak
0: İtalya'yı
1: geçmişte.
0: çalıştırmadı.
1: Ya milli takımı ilk değil mi?
0: İlk.
1: Kardeşim ilk milli takımıyla da bunları yapıyorsa ve adam abi çok net ya. Dünya Kupası'nı kazanırsak başarılıyım. Kazanamazsak
0: Abi
1: başarısızım. Konuyu kapattı.
0: daha fazla şey söylemek gerçekten gerek yok.
1: Konuyu kapattı.
0: Müthiş yuvarladı orada mevzuyu.
1: Ha Didier Deschamps da bence inanılmaz bir turnuva geçiriyor.
0: Evet,
1: İnanılmaz
0: onun da mesela
1: takımla
0: son
1: kurduğu
0: turnuvası biliyor adam bunu.
1: bağ. Ya oyuncular da sanki demek çok seviyormuş adamı. Hani gollerden sonra falan bakıyorum sanki yani ona hediye edelim istiyorlar. Yani annesi falan da vefat etti ya. Yani
0: Evet.
1: her golden sonra yanına gitme, bir bütünleşme. Ya bunlar çok gözle görülen şeyler. Bak bazı takımlarda bu numaradan olur, hissedersin. Hangi takımı biliyor musun? 99 gol atan, 99 puan alan Fenerbahçe. Son maçlarda İsmail Hoca böyle takımı sağda topluyordu ya. Fred'le Tadic gülüyordu arkada. O numarası işin. Ama bu gerçeği, Yani sen orada golü, Mbappe gibi egolu adam. Ya eskiden hatırla, Mbappe'den nefret ediyordu insanlar. Tabii. Ya ben bakıyorum golden sonra ya kulübeye geliyor ya gole atana gidiyor, asist yapana koşuyor. Yani bir karar vermişler abi. Biz bunu kazanmaya geldik. Arjantin'de zaten Messi aynı rolü üstlenmiş. Baba ne derse olur yani. Hiç. Hoca bile ona bakıyor.
0: Takım da kabul ediyor bu durumu.
1: Bence hoca da kabul ediyor. Hoca demiş zaten yani bizim tek derdimiz Messi'nin eğlenmesi. Abi çünkü Messi eğlenirse ülke eğlenecek.
0: Yalnız Arjantin'in orta saha kurgusu falan inanılmaz garip. Yani nasıl geçeceksin abi orta saha kurgusuna? İşte hepsi savaşçı, geçer. Hepsi mücadeleci. İşte özel yetenek lazım.
1: Oradaki çarpışma çok güzel olur benim o yani. Yani evet. Fransa'nın ön hattıyla işte Arjantin'in orta sahası defan yani çok...
0: Orada da şey olabilir, bu zamanında oynanmış Portekiz-Hollanda maçı vardı.
1: O da böyle şeyle. Tamam öyle yani.
0: Tam böyle savaş. Futbol
1: orada yine bence yani. Arjantin artı bir olacak. Neden bilmiyorum, rahatlar. Çünkü bir önceki Dünya Kupası'nı kazandıkları için baskı daha az olacak üstlerinde.
0: Evet.
1: Fransa acaba bir daha mı kaybedecek?
0: Fransa burada kaybetmeyi daha çok istemesi gerek, şey kazanmayı daha çok istemesi gereken taraf olacak gibi görünüyor.
1: Ha bu arada son kez Fransa ile ilgili bir şey söyleyeyim. Zidane geliyor. Fransa'nın çok anormal maçlarını izleyebiliriz. 9-2, 8-4. Yani çünkü o Deschamps gibi işin savunma tarafına çok, evet, kafa yormayacak. O eldeki ofansı nasıl daha...
0: Evet, çift altı bilmem ne falan hikayesi bitebilir
1: biter.
0: Fransa'da.
1: Ve acayip top tüfek saldıran ve o zaman da can yakan yani. Hani böyle garip bir...
0: Zidane'ı da şöyle seviyor oyuncular. Hani çok serbesti veriyor herhalde anladığım kadarıyla. Çünkü şeyi görüyorsun zaten. Herkes önde. Bek bile ceza sahası içinde bastırıyor.
1: Kesin, bence de öyle.
0: Keyif aldıkları için o yüzden seviyorlar Zidane'ı.
1: Bir de idol. Yani hem iyi bir teknik adam hem idol.
0: Ya çok klas bir adam.
1: Zico mesela iyi idoldü ama iyi bir teknik adam değildi. Ama yaptı teknik direktörlük şimdi. Didier Deschamps. Bir idol birileri. Şimdi Dünya Kupası. Ya böyle baktığında futbolcuken araya bunda Dünya Kupası var diyor futbolcuken. Evet. Hocayken de var diyor.
0: Ben bundan daha iyiyim hissiyatı olmuyor sende.
1: Olmaz ki. O da demiş zaten. Ben demiş şeyimi hiç anlatmıyorum oyuncularıma. Bizim takımımız şöyle de biz oyuncuyken böyle. Niye? Baskı altı. Kendi hikayelerini yazsınlar istiyorum demiş. Ya biz çok yazdık güzel bir hikaye ki o Fransa milli takımı da yani izleyenler bilir. Mükemmel bir takımdı.
0: Valla o Fransa milli takımından herhangi bir adamı alıp da beni üst seviyeye çıkarsın diye alsam patlayabilir. Doğru. Ama herkes bir arada inanılmaz bir takım oluşturmuş.
1: Zidane önderliğinde daha Fransa'ydı.
0: Barthez dünyanın en iyi kalecisi seçilip duruyordu mesela. Dünyanın en iyi kalecisi falan değildi.
1: İlk 30'a falan yazmam izlediklerim içinde. Yağlı el diye bıraktı zaten ya futbolu. Daha Fransız bir takımdı ama.
0: Evet.
1: Daha Fransız.
0: Ama müthiş bir savunması falan vardı Fransa'da.
1: Tabii.
0: Şimdi bir videomuz var. Oraya gidelim, dönelim. Sonra milli takımları yavaş yavaş kapatır. Kulüp gündemlerine geçeriz dilersin abi.
1: Tamam. Reklam.

0: doludur.
1: Banka yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
0: Bankartın jest oldu.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Şu oyuncuyla alakalı hani isim sormuyorum ama profil, bölge,
5: i̇sim,
4: mevki.
5: İsim Mehmet abi de bilmiyor ki. İsmi şu anda Fenerbahçe'de kimse bilmiyor Aziz Yıldırım dışında. Bak çok elimi büyütüyorum. Evet belli isimler biz de söyledik. Mesela sevgili Levent Ümit Erol. Bu arada kendisiyle de konuştuk. Bir yanlış anlaşma vardı aramızda, giderdik. Selam olsun Levent'e de. Diyor ki yani Oliver Watkins. Dedim ki ilk Levent yaptı. Oliver Watkins haberi. Oliver Watkins Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden bir tanesi. Dün bir kez daha teyit ettirdim. Levent'e inanmadığım için değil artık. Diyorlar ya bu gazetecilik teyit. Dün bir kez daha teyit ettirdim. Var ama şu anda bitmiş. Bitmeye yakın bir durum yok. Çünkü adam Dünya Kupası'nda. Jirasi işte dün birileri diyor ki zaten Fenerbahçe'nin hiç gündeminde değildi. Ama var. Ama Fenerbahçe ters köşe bir santrafor getirirse hiç şaşırmam Hikmet. Yani Tadiç transferini hatırlar mısın? Gece evet. 1.30'da uçakta. Aa Tadiç Beşiktaş'a geliyordu ya bu hani derken.
4: Beşiktaş ne zaman açıklayacak diye derken, beklerken Fenerbahçe aldı.
5: Hiç adı geçmedi. T geçmedi. Ya ben böyle buradan herkes Vlahovic'e yormasın bunu ya. Aynısı mı olacak? Hayır onu demek istemiyorum. Şunu demek istiyorum. Yani hiç adı geçmeyen ya da çok böyle kenarlarda köşelerde adı geçen birisi de bir anda gelebilir. Atıyorum ya. Brian Brobby Fenerbahçe'de. Uydurdum şu anda kafamdan. Hani hiç adı geçmiyor ya şu anda. İyi santifor. Bu olabilir.
4: Brobby çok iyi fikir olabilir.
5: Geçen Ocak'ta başın etini yedik yöneticilerin de. Yediğimizde kaldık. Ama 3 oyuncu. Yani Mehmet abiye şöyle katılayım. Ben önümüzdeki hafta mıdır bilmiyorum. Ama Fenerbahçe, Liler. Ben dün Aziz Başkan'ın da olduğu bir meclisten biraz haber alma imkanı buldum. Ya dedim bir sor. Allah aşkına sor. Rica ediyorum. Benim öyle bir bağlantım yok. Başkan şunu demiş. Fenerbahçeler rahat etsin. Transferler gelecek. Biz böyle yazılanlara, çizilenlere, söylenenlere inanmayın. Yani para yok, pul yok, yapmayacaklar, zaman geçiriyorlar falan. Hayır. Dediği gibi Mehmet Aslan'ın 3 tane transfer muhtemelen Gornik Zarbize maçından önce imzalamış olacak Fenerbahçe'de.
4: Çok iyi haber.
5: Yani ben Mehmet

0: mümkünse bir pekiştireyim. Ama gün söyleyemem. Hani önümüzdeki hafta olmaz. Şimdi ben önümüzdeki hafta derim. Cuma değil de öbür pazartesi imzalar. Ona bir şey diyemem. Ama yani başkanın mesajını tekrar söylüyorum taraftara. Kimse endişeye kapılmasın, umutsuzluğa kapılmasın. Bizim planlamamızda bir aksama yok.
1: Fenerbahçe olmamış bir Ceko önereyim mi abi?
0: Olmamış. Baby Ceko.
1: Evet.
0: Demirovic mi?
1: Vipotnik.
0: Her şeydeki. Bir alt ligdeki. Evet,
1: Swansea'da oynuyor.
0: Onu geçen sene bizim Erdal Vahit de çok söyledi.
1: İşte ben mesela yani Sidiki Şerif var Fenerbahçe'de ama Sidiki Şerif kontenjanının Vipotnik'e ayırmasının
0: kaç doğumlu?
1: Daha mantıklı olacağını. 24 yaşında.
0: Yırtıyoruz yani onu.
1: Bir kere oyuncu bence çok iyi bir bitirici. Bu en önemli silahlarının başında geliyor. Ve Fenerbahçe'de uzun yıllardır var olmayan bir şey. Santrfor'u sakin değil Fenerbahçe'nin hiç. Çok sakin bir oyuncu. Panik yapmayan, skor anında duygusal olarak dalgalanmayan. O son vuruşu öndeyken de, berabereyken de, geriyken de aynı şekilde yapabilen özel bir profil. Çok sakin. Temas aldığında da Ceko vardı ya, alır sırtına rakibi. Hı hı. Teması alır ama topa tesir etmez o temas. Tam o tip bir oyuncu. Link up dedikleri bağlantı oyunu. Fenerbahçe taraftarı her önüne geleni ya bunun bağlantı oyunu yok falan diyor ya.
0: Ya belki dediğin gibi yani Şerif'ten çıkarsa Fenerbahçe belki. Çünkü şimdi Fenerbahçe'de öyle bir beklenti var ki Vedat var. Şimdi Vedat'ın bir üst modeli.
1: Evet. Bu oyuncu Fenerbahçe'nin oynamak istediği oyuna bence çok uygun bir profil.
0: Tek sorun ne olur biliyor musun? İsmail Hocam genç oyuncu sevmez. Ya gerçekten 3 döneminde de genç oyuncu sevmez. Arda Güler'i de çok düşünmedi yani.
1: Ya tabii anlatayım.
0: Ferdi'yi ayıralım bir kenara. Ferdi'yi oynattı belki. Ferdi'yi bugün Ferdi olmasındaki %50-50 bence Vitor Pereira ile ikisi etkenlerden bir tanesi. Tabii İsmail Hoca ile müthiş bir sezon geçirdi. Belki %51 İsmail Hoca. Hani onun için böyle İsmail Hoca'nın çok dokunduğu genç oyuncu yoktur. İsmail Hoca biraz daha 25 plus. Biraz daha artık oyunu bilen ama mesela Vipotnik dediğim gibi kulağımda çok olan bir isim. Neden
1: olmasın? Hiç kimsenin düşünmemesini çok garip. Bir de pelesenk olmuş bir ezber var ya. Ya dünya futbolunda santrfor yok. Ya elit takımlara yok.
0: Sana var.
1: Sana var yani. Sana var. Sen şey değilsin ki, Manchester City değilsin, Real Madrid değilsin. Sana bir dünya
0: ya
1: var.
0: Ya şöyle diyeyim. Mesela geçen dün bir haber okudum abi. Bir takım Aubameyang'a 1,5 milyon euro. Abi Aubameyang mı kalmış ya? Git bunu al bari de. Bir şey görelim yani.
1: Bu saatten sonra Aubameyang'dan sportif direktör olur abi.
0: Ya bence de olur yani. Hani anladın mı abi? Hala aynı. Senin dediğin var ya o. Basma kalıp isimler, aynı ezberler abi. Ya futbolu bırakmasın. Edin Dzeko yazacaklar ya. Ya inan bana bak ya. Bu sene bırakmasın. Schalke'yle devam etsin Edin Dzeko. Bak Ocak'ta gör.
1: Bir de abi naçizane Fenerbahçe taraftarına tavsiyem. Her oyuncunun kendine özgü özellikleri vardır. Ya Dzeko'da var olan o topla ilk temas, rakiple topun arasına girme, kalçayla rakibi durdurup söndürme, bağlantı yapma hikayesi ya gerçekten elit santrfor özelliği.
0: Abi dünyada kaç tane Dzeko kariyerinin oyuncu var?
1: Bu adam yani. Bu adam bunu yapabiliyor diye herkesten bunu beklemek gerçekten çok haksızlık.
0: Ya? Abi bir de her oyuncunun kendi değeri var. Sen böyle yapınca Dzeko'ya bak bunu en son nerede yaptılar? Arda Güler konusunda. Bir sürü genç oyuncu dediler ki bu Arda'dan daha yetenekli. Yeni Arda Güler geliyor. Abi niye biz sürekli birine benzetiyoruz? Ya yeni Ahmet geliyor olsun. Yeni Mehmet geliyor olsun. Abi niye mesela biz birisinin kopya koyun gibi kopyasını yapmaya çalışıyoruz? Santifor'da dediğin gibi. Abi Dzeko'nun aynı. Yok Dzeko bir tane var dünyada. Öyle bir tane daha olsa Bosna bulur. Gel Demirovic.
1: Dzeko'nun yaptığı işleri Dzeko kadar ve daha üzeri yapan bir tane adam var. Harry Kane. Ya onların altında bulabileceğin herhangi bir adamda bu komple paket özellik yok.
0: Abi sen de Dzeko'yu, o Dzeko'yu işte 38'de getirdin. Daha önce zaten indiremezsin. Ya.
1: Abi Osimhen, 29 yaşında
0: abi
1: nasıl
0: Osimhen getirdin? Garip bir olay ya. La Fontaine masalı gibi bir şey yani. İnanılmayacak kadar gerçekleşmesi zor bir olay. Ben hala inanmıyorum.
1: Abi Osimhen bildiğin sitcom esprisi gibi. Yani adam işte kokonat paylaşımı. Arkasından Osimhen'in buna tepki göstermesi. Napoli'nin o adminle alakalı aksiyon almaması.
0: Ben sana el bir büyüteyim mi? Saadettin Saran seçimden çekilmesi. Saadettin Saran seçilseydi hoca adayının Conte olması. Conte gelseydi belki orada Osimhen'in ayrılmayacak olması.
1: Ya, evet.
0: Bir sürü şey birleşti ama ben hala diyorum. Ben hala Osimhen kariyerinin
1: bir tane Türkiye'de daha bir takımda var. Yaşanmaz.
0: Türkiye'de bir takımda. Bizde olsaydı aynısını derdim. Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Trabzon'da. Türkiye'de futbol oynaması akla yatkın değil abi. Akla uygun da değil.
1: Abi tabii.
0: Ama yapanlara da helal olsun kardeşim. Akıl etmişler. Yapamayanlar şu anda zaten... Kongre kaybettiler ya yapamadıkları için öyle düşünün işte.
1: Evet.
0: Yani bir tarafta da başka bir hikaye yazılıyor. Ya, dün bir arkadaşımla konuştum. Şimdi sayıyoruz abi dünyadaki en iyi dokuzlar. Harry Kane orada. Haaland orada. Abi üçte de Osimhen yazarsın. Orada değil işte. Yani Nijerya orada olsaydı şunu demek istiyorum. Bambaşka bir turnuva izleyebilirdik.
1: Tabii. Ya, bir de
0: Lukman'la hani, Mukman'la.
1: Elit takımların

0: santrfor yoksunluğu çektiği şu periyotta, şu turnuvada Nijerya artı Osimhen. Ya Lukman'ın da mesela ben Atletico Madrid'de neden gözde olmadığını da anlayamadım. Daha ne yapması lazım?
1: Abi işte, orada Simeone hocam beklentileri farklı. Ya bu arada şunu yanlış anlamasın kimse yani. Mbappe klasik 9 değil benim için.
0: Abi evet o.
1: Mbappe benim için başka bir şey. Ha bana dersen ki hangisini alırsın? 4'ü geldi dön. Mbappe'yi alırım. Onu da söyleyeyim yani. Hani takımım var. Bir takımım bir oyuncu alacağım. Bir oyuncu alacağım. Bir santrfor olacağım diye bir önce Mbappe'yi alırım. Sol önüne koyarım. Santrfora koyarım. Çok sıkışırsam forvet arkası koyarım.
0: Santa 9.
1: Yani her şeyi yaptırırım ona.
0: Defans arkası, koşu,
1: çok acayip.
0: Sprint, dripling her şey var.
1: Fenomen Ronaldo demiş ya. Kendime görüyorum onda diye.
0: Gerçekten öyle Zeytin olabilir.
1: Baba sen de kendini çok küçük görüyorsun. Yani tamam belli özellikleriniz var da.
0: Ama Ronaldo başka bir olaydı ya.
1: Sen Mbappe'nin arada sırada yaptığı o dar alandan çıkıp yaptığı vuruş, sen onu çok böyle rutin bir hareket gibi yapıyordun yani alıp.
0: Abi bir de Ronaldo'nun oynadığı dönemde şimdi hani böyle dede muhabbeti yapacaklar bize bunu konuştuğumuz desin için ama Serie A'da bildiğin şeydir, tekme tokat oynanıyordu oyun. Yani Materazzi'nin herhangi bir hareketinin kafa yardığı. Tabii. İşte diz, çapraz bağlarını
1: bir
0: falan
1: kopardı.
0: Bir de
1: o işte Catenaccio dönemi, o sert savunmaların da kapalı savunmaların olduğu.
0: Tekme tokat oynanan oyunda yaptı bunların hepsini.
1: Buradan da genç oyunculara bak çok güzel bir şey hatırlattım. Menajerlerinize şöyle bakın abi. O fenomen Ronaldo'ya doğru menajeri varmış. Onu Hollanda'dan direkt İtalya'ya götürmedi. İspanya'ya götürdü. At rahat yere. Atsın dedi burada açsın bir gazı rahat rahat. Barcelona. Sonra İtalya. Daha
0: İtalya
1: sert.
0: İtalya zaten hayatını bitirdi adam.
1: Çünkü kafadan İtalya'ya gitse direkt sakatlanırdı.
0: Tabii.
1: Anladın mı? Bu işler menajerlik sadece bir telefon, bir laptop değil yani. Birazcık menajerlerinizle konuşurken. Hani abi ben aslında çok da sert oyuncu değilim. Ben bu takıma gitmesem mi diyebilin.
0: Bartu Marsilya'ya gidiş periyodunda Bartu'yla direkt etkileşimi olan sürekli görüşen bir arkadaşım vardı. Bana dedi ki Bartu dedi götürüyoruz dedi işte Fransa'ya gidiyor falan. Abi dedim ya bir kere Fransa baştan yanlış. Marsilya daha da yanlış.
1: Tabii en baskılı kulüp.
0: Yani Marsilya bir kere fiziksel olarak sürekli pik olman lazım. Tribün devamlı sahanın içinde.
1: En baskılı. Fransa'dan yani bak Paris Saint-Germain en baskılı kulübü, camiası baskı yapan.
0: Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain mesela sahiplilik döneminden önce de mesela rahat bir kulüptü.
1: Rahat, hep rahat.
0: Marsilya'yı neye benzetiriz? Napoli'ye benzetebiliriz mesela. Tabii. Sürekli baskı hep var baskı orada. Var abi. Ve gitti Bartu orada mesela. Dördüncü lige kiralandı. Çok anlamlı bir gidiş değildi. Hiç. Kendisinin zirvesine ulaştığında Marsilya'daki orta saha muadilleriyle o test sonuçları mesela iki kat fark vardı. Şimdi giderken bunları bilerek gitmek
1: abi,
0: lazım.
1: Abi gitmiş olmak için gitmeyin. Çok güzel söylüyorsun. Ya bir bakın. Ben buraya oynayabilir miyim? Ben burada yapabilir miyim? Ya ben size bir sürü hikaye anlatırım bununla ilgili. Geçmiş olan ben ya. Yaş iyice ortaya çıkar. Ya öyle oyuncular var ki bugün yıldız dediğimiz adamlar şu kararla yıldız olmuşlar. Ya ben o takıma gidersem orada çok oyuncu var oynayamam. Öbürüne gideyim ben öbüründe yıldız olurum deyip yıldız olmuşlar.
0: Evet.
1: Biraz bunlara bakın yani. Ben Marsilya'ya gidiyorum. Gittin ne oldu? Şeyde Emre Demir de Barcelona'ya gitti. Muhammed de gitti zamanında. Ne oldu abi? Gitmekte bir şey yok.
0: Muhammed'i double zurnayla gönderdi.
1: Ben de götüreyim. Bir tane adam tanımaya bakar. Çünkü denemeye çıkartıyorsun. Sen de zaten o yaş grubunda çok da iyi çıkabilirsin. Sonrasına Merih Demiral'ın hiçbir kafası çalışmıyordu. Portekiz 3. ligine gitti. Portekiz 1. ligine de giderdi.
0: Evet.
1: Yani atıyorum Estoril'e, Mestoril'e, Aruca'ya falan giderdi.
0: Alırlar bir de yani.
1: Alırlar. Kocaman bir çocuktu.
0: Aynen
1: ama
0: öyle.
1: Doğru kariyer planlaması bak nereye getirdi.
0: Fenerbahçe ile alakalı başka bir gündem var mı?
1: Ya bu bir Hamburg diyorlar ama.
0: Sidik Şerif'e Hamburg diyorlar. Hamburg 3 yıldır santrfor arıyor. Hamburg'a biz de zamanında bir oyuncuyu çalıştırıp önermiştik arkadaşlarımla birlikte. Hamburg oyuncuyu beğendi vesaire falan ama ekonomik planlamaları tutmadı. Özetle Hamburg Şerif'le ilgileniyordur ama Hamburg'un bütçeleri birazcık bir miktar.
1: Ben onu diyecektim abi. Hamburg Şerif'in daha maaşını karşılayamaz. Bırak şeyine.
0: Çünkü hani bizim götüreceğimiz oyuncu 2-2,5 milyon euro arasındaydı.
1: Ben
0: hani
1: Şerif'le ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Premier Lig'den de ilgi var.
0: Ya Sizin oyuncu Şerif'le fiziksel ilgili olarak bir kere bir şey vaat ediyor.
1: Fransa 19 oynayacak artık. O izin işleri de bitmiş. Yani Fransa 19'u orada izlemeyen varsa müthiş bir milli takım. Yani Fransa'nın siz zannetmeyin sadece milli takım böyle.
0: Bugünden başlarsanız 20 yıl izlersiniz.
1: İzlersiniz. Fransa. Aynen öyle. %100. 3-4 Dünya Kupası falan gider oradan. geliyor çünkü abi aşağısı dediğin o Afrika şeyiyle beraber geliyor. Fışkırıyor. Memba. Hani Fenerbahçe'ye gelmeden önce de Crystal Palace vardı. Hala var. Ya çünkü onlar böyle oyuncu seviyorlar abi. Verecek 20-25 bonservis. Bakacak bir tutturdu 50-60 ondan sonra gideceği yer.
0: Bu arada bir şey diyeyim mi yani? Eğer Crystal Palace mesela ilgi alaka varsa parasını ben verir kiralarım.
1: İşte o senin bakışın. O futbolu bilen bakışı. Onu ben de yaparım.
0: Dünya Kupası'na damga vuran kulüp bence Crystal Palace.
1: Ben olsam ne yaparım? Bakarım abi. Osimhen değil mi şu anda? Yere göre koyabiliriz. Ne yapmış Osimhen? Almanya'ya gitmiş. Olmamış. Ne yapmış? Belçika'ya kiralanmış. Derim ki Sıdık İşer'e ben Belçika'da bir kulüple anlaşayım. Oynama garantisini alayım. Maaşını ben ödeyeyim. Ya Westerlo bilmiyorum. Hani Westerlo olur. İlla başka takım da vardır. Düşün maaşını verip oyuncu veriyorum. Ama 25 maç oynat bana kardeşim. Varsa böyle bir anlaşma direkt kiralarım.
0: Zaten oynasın. Bütün kariyerinde 25 maçı vardı Fenerbahçe'ye
1: oynasın, gelene kadar. Oynasın, açılsın, maç şeyi kazansın, pratiği kazansın. Bakalım ne olacak.
0: Yani inşallah gelişim kat edebileceği bir yere i̇nşallah. Gönderirler.
1: İnşallah.
0: Buradan yavaş yavaş Galatasaray tarafına geçelim. Galatasaray'da tamam. Da orta saha konuşuluyor. Ugo Çukwu, Okan Hoca'nın böyle sevdiği profillerden bir tanesi. Sıklıkla gündemde oyuncu. Bu arada bundan 2 sene kadar önce Fenerbahçe çok ciddi istiyordu oyuncuyu. Ama işte Chelsea biliyorsun kafasını kaldıran herkese gidip patır patır paraları basıp
1: 30,
0: aldığı
1: 30, 40, 50.
0: Oyuncu Galatasaray'da neler yapar üzerinden birazcık ben değerlendirmeye çalışayım müsaadenle abi.
1: Tabii ki lütfen.
0: Şimdi fiziksel baskı altında kolay kolay top kaybetmeyen 6-8 hibriti ama oyun kurucu olmayan bir orta saha oyuncusu. Yani tek başına işte 4-1-4-1'de o 1 olmaz. Yanına eğer oyun kurabilecek bir oyuncu bulundurmazsan ya da stoperin oyun kurucu değilse orada sıkıntı yaşar. Direkt negatif özelliklerinden başladım. Yani oyunun temposunu belirleyen böyle regista tipi falan filan bir şey bekliyorsan bu adam o adam değil. Yalnız burada şöyle bir şey var. Bir kere altyapısı çok kuvvetli oyuncunun. O yüzden pozisyon bilgisi çok yüksek. Güvenli kısa pas istasyonu olur seni savunmadan çıkarır. Geçiş savunmasında kırar basit oynar seni atağa çıkarır. Ve Galatasaray'da olmayan şey bu sürekli. Abdülkerim ve Davinson'un uzun vurma sebebi budur. Çünkü Lemina önünde boş alan gördüğünde topla o alanı kat edemiyor. Onu kat ettiği zaman geçiş savunmasında fire veriyor. Bu adamın en iyi yaptığı iştir. Önünde boş alan varsa hemen topu atıp da koşuya devam edeyim yerine bana birileri gelsin baskı uygulasın diye boş alana doğru top sürüyor. Gerektiğinde stoperlerin arasına girer oradan da top alır. Üçüncü adam olmayı iyi bilen bir isim. Fakat oyuncunun bahsi geçen rakamlar çok yüksek.
1: Kaç şimdi diyorlar mesela?
0: Yani 30-40 arası bir rakam söyleniyor. Ben vermem. Yani oyuncunun özellikleri iyi olan özellikleri var. Kötü olan özellikleri var. Ama mesela 40'lık bir paket bence değil abi.
1: Değil değil mi? Çok.
0: Yani bu parladığında 40 verirsin normal. Ama şu anda mesela düzenli bir ileri yönlü pas üreticisi olmadı. Baskı altında iyi karar verme konusunda gelişmedi. Ceza sahasına koşu atıyor ama kötü bitirici. Özetle
1: küme düştü bir de bu sene.
0: Evet. Bir yani küme düşen bir takımda.
1: Yani adamların paraya ihtiyacı var ya. Yani paraşüt alıyorlar parasını ama sanırsam onları bir yerlerde ikna edebilirsin yani sonuçta bir bütçe hazırlayacaklar.
0: Yani kiralık artı zorunlu satın alma koymadan alınabilir bir isim. O şeye de uyuyor. U23 kuralına da uyuyor. Evet, 22 yaşında.
1: Boy da var. Uzun. Severiz uzun.
0: 1.90 boyuna göre hava topları iyi değil ama duran toplarda bayağı kaos kargaşa yaratıp oralarda vurabiliyor.
1: Şey bu ne memleket? Nijeryalı falan mı?
0: Bu şeydi Nijeryalı Rennes altyapısından yetişti yanlış hatırlamıyorsam ve 15 yaşında A takımla antrenman yapmaya başladı. 16 yaşında forma giymeye başladı.
1: İşte fizik yani şey zaten büyük. Evet.
0: Ya maç devamlılığı falan filan sürekli var. Nijerya milli takımında oynayıp oynamadığını hatırlamıyorum bu arada.
1: Daha genç yani de.
0: Milli takım olarak Fransa'yı seçmiş. Ya keşke seçmeseydin. Yani Nijerya'yı seçmek daha mantıklı olabilirdi. De. Çünkü bu profilden çok fazla var Fransa'da. Ben Fransa Ligi 2'yi izlemelerini öneriyorum herkese.
1: Ben bayılırım.
0: Açın Ligi 2'yi izleyin. Herhangi bir adamı rastgele öyle tombaladan çeker gibi alıp getir Süper Lig'de her türlü iş yapar. Ve 1,5 milyon euro mesela Fransa Ligi 2 kulüpleri için iyi bir bonservis. 1,5-2 verdiğin zaman adamlar sana en önemli adamlarını eğer Paris Saint Germain, Monaco falan takip etmiyorsa şak diye veriyorlar.
1: Aykut Hoca'nın Anadolu takımı çalıştırırken baktı ilk.
0: Aykut Hoca deyince de Skubic geliyor aklıma direkt ya. Yani, Musa Sow, Skubic.
1: Fransa 2'yi çok sever hocam.
0: Isiar Dia.
1: Oralarda şeydeyse de buradaysa da yani şöyledir sıralaması hocanın. Fransa Ligi, sonra Belçika Ligi, sonra Fransa 2. Yani Türkiye'ye en yakın bu üçü der. Yani buradan gelen oyuncu sana sorun çıkartmazlar.
0: Mutlaka iş yaptır. İşte
1: Türkiye Ren, Ligi için.
0: Ren maçında Fenerbahçe'ye karşı oynamıştı diye hatırlıyorum oyuncu.
1: Ha olabilir.
0: Beğenilmişti hatta. Zaten bizim kulüplerimizde oynamadan biliyorsun.
1: Burada sadece Fenerbahçe'yle oynadı diye aldı Beşiktaş'ı. Ya inan bana sen ya. Çerni'nin adını bilmiyordu kimse Türkiye'de.
0: Çerni'yi ben Wolfsburg'da olmadığı dönemde izlemiştim. Dedim ki yani bu Avrupa'nın böyle 5-4-1, 4-5-1 oynayan takımlarının öne yakın kenar oyuncusu olur.
1: Ben de biz oynadık. Herkes Fenerbahçe dedim. Fenerbahçe almasın. Türkiye bir takım alsın. İki maç sonra ıslıklanır. Hep beraber izleriz dedim. Çünkü Türkiye'de büyük takım aldın da ona o açık alanı vermeyecekler dedim önüne.
0: İşte Fenerbahçe'yi alsan mesela...

0: Cengiz Ünder katkısı olmazdı muhtemelen.
1: İşte tamam, bize de o lazım değildi yani onun için.
0: Abi sıradaki gündem maddemiz, bu arada bir haber daha eklenmiş. Bu doğru yanlış, bu aslında teyide muhtaç bir haber. Nene'ye teklif yapılma meselesi.
1: Yani evet, yani Yağız'ın böyle bir iddiası var. Ya şöyle, şimdi kulüpte Yağız'a şöyle katılabilirim. Kulüpte ben de bilmiyorum kim mesela şu anda. Ya şimdi Oğuz Çetin diyebilirsiniz. Oğuz Çetin'i ben sorduğumda futbol A takım. Futbol altyapı, kadın futbol takımı. Bu üçüne bakarken bir de transfer tarafını koşturur mu? Bana soruyorsan akla yatkın değil. Hatta şöyle bir şey dedim. Bir adam vardı ya geçen sene dedim Fenerbahçe, Devin Özek diye. Aslında Devin Özek'in görevi tam olarak bu olmalıydı. Sportif direktör değil. Sportif direktör yardımcısı, uluslararası tarafa bakacak.
0: Evet.
1: Yabancı dili var, bağlantıları var. Aslında olması gereken görev buydu.
0: Chelsea'de bunun için adam var ya.
1: Abi Fenerbahçe'de o bu arada Fenerbahçe onun için geldi Devin Özek. Onun için geldi fakat önce Branko, sonra Okan Özkan gelince bir anda sportif direktör oldu. Ha, Oğuz Çetin'e bir yardımcı alınır mı? Alındı mı bilmiyorum. Yağız'ın haberi orada. Yağız'ın da bu konulara çok...
0: Bu kadar yükle birlikte bir adamın aynı haberi. Zamanda transfer görüşmesi yapsın. Gelecek Yok. Oyuncuları belirlesin. Gideceklerle görüşsün.
1: Diyorum ya, akla yatkın değil. Yani akla yatkın değil. Sağlıksız. Her şeyden önce sağlıksız abi. O başka bir dünya. Ya adamı almak başka bir dünya. Satmak başka bir dünya.
0: Aynen öyle abi.
1: Satarken ben hep söylüyorum. Kimse yanlış anlamasın. İyi tezgahtar olacaksın. Ürünü çok güzel anlatacaksın.
0: Devin Özek kendini iyi anlattı.
1: Devin Özek'e baksan, Devin Özek Fenerbahçe'yi ben kurdum demesinden biz etap önce ayrıldı Fenerbahçe'den. Atletik'teki bir sonraki röportajda ikinci Fenerbahçe'yi ben kurdum. Yani oraya doğru gidiyordu. Durdurabildik. Ya inşallah doğru değildir diyeyim bu habere.
0: Yani inşallah.
1: Yani Yağız'ı yalanlamıyorum, aksine diyorum ki inşallah doğru değildir.
0: Yani tabii yeni yönetim görev dağılımı vesaire falan filan aksaklık olabilir ama yani bir oyuncu, elden çıkarma ihtimali olan bir oyuncuyu da muhatap bulamamaktan dolayı gönderemiyorsan gerçekten büyük fiyasko olur.
1: Ya biraz şey odaklanması görüyorum. Transferde alma tarafına odaklanma görüyorum ama aslında Fenerbahçe'nin bence odaklanması gereken yer satma.
0: Abi yani 21 tane yabancı oyuncun var. Birazcık hani bu tarafa bakmak mı lazım acaba?
1: Ya biraz popülistten gidiyoruz şu anda. Popülistten insanların transfer. Çünkü camia biraz böyle bir homurdanma da başladı. Yani ben bir şey duymak istiyor. Şimdi biz şunu sattık desen... Bize ne kardeşim, kimi aldınız diyecekler.
0: Abi Asensio'yu satıyoruz ve şu kadar gelir elde edeceğiz. X adamı, bak, isim vermeden, X adamı alalım mı desen X adamı al diyebilir insanlar.
1: Derler zaten. Bak ben daha ne der.
0: Şeyden bağımsız yani o
1: Asensio. Çünkü beklenen almak. Zaten bence ülke insanı genel şey hep alalım, hiç vermeyelim. Ama Fenerbahçe'nin ciddi oyuncu satışı yapması lazım. Mesela Branko'yla iyi satışlar yaptı Fenerbahçe. Okan Özkan Branko ikilisiyle.
0: Evet.
1: Yaptığı için de belki o kadroları kurdu. Ya şimdi de muhtemelen Nene'nin, Archie Brown'un, Sıdık Şerif'in talipleri var. Ya umarım belki bu haber hele doğruysa muhtemelen oraya birisi atanır bu hafta.
0: Abi Fenerbahçe böyle bir kültür geliştirdi. Bence bu kültür devam etmeli.
1: Devam etmesi lazım.
0: Yani alma işini sen de yaparsın muhtemelen. Al sana bütçe, 35 milyon euro veriyoruz.
1: Sihirbaz diyorlar ya, ne sihirbazı bu? Sihirbaz başkandır. Bak kulüplerin sihirbazları Dursun Özbek'tir, Aziz Yıldırım'dır, Serdal Adalı'dır, Ertuğrul Doğan'dır.
0: Olmayan parayı var etmez.
1: Ya şu sihirbazdır. Başkan bana dedi ki 3 milyon euro var. Ben gittim 30 milyonluk oyuncu aldım. Ben o zaman sihirbazım.
0: Evet.
1: Ama bana 30 verdi. Ben 30'luk adam aldım. Niye sihirbaz oldum ben anlamadım ki şimdi.
0: Abi evet, X ya da Y kişi de bunu yapabilir.
1: Hani biz biraz seviyoruz böyle ünvanlar.
0: Kişilere edinmeyi. Çok böyle anlam atfediyoruz.
1: Aynen öyle.
0: Şimdi 3 aşağı 5 yukarı gündemi tamamladık gibi.
1: Bir 3 Temmuz var bugün. Fenerbahçeliler. Evet.
0: Ha, oraya da girelim.
1: Hani bir konuya girmedik. Yani bu arada şimdi beni çok izleyenler bilir ki ben çok 3 Temmuz konuşmayı sevmem. Neden? İnsan geçmişini unutmamalı. Çünkü geçmiş her zaman geleceği ışıklar ama çok da orayla yaşamamalı. Ben Fenerbahçe'de hep bunu dedim ki çok orayla yaşıyoruz. Hani ne olsa 3 Temmuz. Evet, bu kulübün, Aykut Hoca'nın yine çok güzel bir tabiri vardır. Belden aşağısı kesildi bu kulübün dedi. Yani bir insan düşünüyordu, belden aşağısı kestiler dedi insanın. Yani zordu. Yetmedi, kalbine doğru da bir hamle yaptılar dedi. Evet. Ama bu sene bir özel durum var abi. Ben bu sene biraz daha konuşuyorum. Neden? Aziz Bey tekrar başkan oldu. Oranın en büyük kahramanı da en büyük figürü de Aziz Yıldırım'dır. Ya bu sezon bir parça daha fazla konuşulmasında da bence bir iade itibar vardır Aziz Yıldırım'a. 2018'den beri işte o kulüpten kötü ayrılışı, ıslıklanması, son kongrede yapılanlar. Ya unutulmaması gereken bir süre çok. Ya zaten sonraki dönemde işte onun kumpası oldu. Üzerine 15 Temmuz darbesi, darbe girişimi. Üzerine Sayın Cumhurbaşkanı'nın gelip Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı konuşma. Hala Trabzonspor camiası bir iddiası var. Olabilir, ona bir şey diyemem. Yani bir ara... müzeye, kupaya falan saldırdılar müzedeki. Ya bunların boş işler olduğunu düşünüyorum. Hala tazmin edilemedi. Bana göre 3 Temmuz'dan daha büyüğü kurşunlanma. Çünkü o bence o ayrı bir kurşunlanma değil. Onu Trabzon'daki yerel bir Trabzonlu'nun gidip Fenerbahçe otobüsüne doğru bir mermi atayım değil o. Onun bir devamı. Orada yapamadığımızı burada yapar mıyız acaba Fenerbahçe'ye girişimiydi? O bile hala faili meçhul durumda. Sayın Ali Koçoğlu'na ilgili çok...

0: sene önce galiba ya da 3 sene önce bir iddiada bulunmuştu. Belki de o işi yapanlar şu anda hayatta değil demişlerdi. Demişti. Ben çok önemli bir iddia bu. Yani
1: Doğru.
0: birilerine işi taşer ettiler ve ortadan kaldırdılar dedi aslında Türkçe meali. Sayın Akın Gürlek de geçtiğimiz ay galiba, bir ay oldu olmadı, Adalet Bakanımız bir açıklama yaptı. Bu dosyada tekrar açıldı diye.
1: Karanlıkta kalmış hiçbir şey bırakmayacağız
0: Çünkü bir
1: dedi.
0: iki dosyayı biliyorsun bitirdi. Böyle 25 sene önceki iki tane cinayeti aydınlığa
1: Evet.
0: kavuşturdular. Bir tane 15 sene önceki bir cinayeti kavuşturdular geçen gün. Bayağı metrobüsten aldılar adamı.
1: Evet.
0: Bunun da üstüne gideceğiz dedi. Teşekkür ediyoruz Sayın Bakanımıza. Yani bu böyle dalga geçilecek, alay edilebilecek. Yani gerçekten belki hiçbir camiye da yaşatmasın Allah.
1: Amin.
0: Zor günlerde yaşayan bilir. Hala da izleri vardır. Ama hayat devam ediyor. Diyorum ya, unutmayacağız. Unutursak kalbimiz kurusun zaten. Ama onunla da yaşamayacağız. Çünkü oraya takılı kaldıkça önümüze bakamıyoruz. Çünkü her kötü şeyde dur ama 3 Temmuz vardı. Baba tabii var zaten o. Biz yarın 5 sene üst üste şampiyon olsak 3 Temmuz yok olmayacak ki, yine var olacak.
1: Evet.
0: Anlıyor musun? Ağırlığı da ona göre ayarlamamız lazım hayatımızda.
1: Travmatize olunmuş olma durumunu çok iyi anlıyorum. Bu hani kimsenin başına gelmesin
0: Bak bir daha söyleyeyim.
1: inşallah.
0: Hiçbir kulübün başına gelmesin.
1: Yani buna benzer daha hafif ya da daha ağır hiç kimse bunları yaşamasın. Ama bu travmayla birlikte o travmayı sürekli canlandırarak yaşamanın da işte 12 yıllık geri dönüşü var
0: Tam
1: burada.
0: bunu diyorum. Aradan 15 yıl geçmiş. Son 12 senesi şampiyon olamamışsın. Ama ondan sonra olmuş musun? Ne oldun bir tane? Hem de Nisan'da oldun.
1: Evet.
0: Yani demek ki doğru organizasyonla, doğru kadro, doğru hocayla olabiliyorsun. Zor mu? Zor. Varım.
1: Bu travmayı ben kabul ediyorum. Bütün bunu yaşamış olan herkese de geçmiş olsun. Ama bundan dolayı biz şöyle oluyoruz. Bu sanki birazcık istismar edilen
0: Ya
1: de bir durum var
0: ediliyor.
1: gibi.
0: Bazen işimize geldiği gibi çok oraya vuruyoruz, dönüyoruz. Oraya en çok dönecek bir kişi varsa Aziz Yıldırım'dır abi.
1: Evet, şu
0: O
1: anda
0: günler için
1: başkan.
0: cezaevine girdi. Bak Allah orada da inanıyorsun. Allah düşmanımı düşürmesin dört duvarın arasına. Ha başkan bu sene tekrar yeniden geldiği için, geleli daha bir ay oldu. Ya bu sene biraz daha konuşulabilir.
1: Evet.
0: O da başkanın, çünkü niye başkan 8 senedir Fenerbahçe'yi dışarıdan gözlüyor. Belki bizim görmediğimiz şeyler gördü bu konularla ilgili. Konuşabilir ama yarın uyandığımızda, 4 Temmuz sabahı uyandığımızda artık oraya dönmememiz lazım.
1: Evet.
0: Yeni bir sezon geliyor. 22'sinde maç var. Diyoruz ki transferler gelecek. Şunları tekrar söyleyeyim. Hiçbir takımın başına böyle bir şey gelmez. Hiçbir kurumun başına gelmez. Çünkü bu sonra 15 Temmuz gerçekleşti bu ülkede. Yani daha büyüğü gerçekleşti. Onun için hiçbir kurumun, kuruluşun, devletin başına böyle şeyler gelmesin.
1: İnşallah.
0: Biz
1: İnşallah
0: sadece
1: açık davada
0: futbol, spor
1: konuşuruz.
0: konuşalım. İnşallah da failleri bulunsun. Özellikle kurşunlanmanın.
1: Ben bu işin üstüne gidilip bir şekilde çözüme ulaştırılacağını
0: Ya
1: düşünüyorum.
0: biliyorsun o zaman çok dalga geçildi. Yok önce saçma atılmış dendi. Ya ne suikaste taş atmış çocuklar dendi. Ya çünkü yani oralara dönmeyeyim ama o kadar güzel planlanmış ki yapıldığı yer. Faroz Mahallesi'nin orası. Hani Faroz Mahallesi Trabzonspor'un en fanatizminin yüksek olduğu yer. Hani eskiden otobüslerin falan taşlandığı
1: Evet.
0: mahalle. Ha Farozlular yaptı. Ne alakası var ya?
1: Zaten burası öyle bir ortam
0: Sanki her sene
1: falan.
0: adamlar her geçerken kurşun mu atıyordu Fenerbahçe otobüsüne? Bir de özel hani hesaplamış yan tarafı uçurum falan yani. Böyle garip olay. Ben de oradaydım bu arada. Hava soğuk. Biz maçtaydık Rize maçında. Çok soğuktu. Maç 5-0 olunca 67'de falan. Ya dedi ki biz gidelim bari havaalanının karşısında bir şeyler yiyip içelim. Hani donduk.
1: Vay be.
0: Biz geldik. Televizyonu açtık. Ya Fenerbahçe takım otobüsü suik. Allah Allah dedik ki biz daha yeni geldik. Hani 10 dakika oldu oradan geçeli. Sonra havaalanına bir girdik. Futbolcular bir geldi. Bak bu renk futbolcular. Şu renk abi. Ben insanı bu renk ilk kez gördüm hayatımda. Yani bir ölüyü gördüm bu renk. Bir o insanları gördüm. Yani onun için bunun dalga geçilecek, alay edilecek tarafı yok abi. Onu yani Allah korusun yarın bir gün başınıza gelir ki
1: Bu
0: gelmesin.
1: konuda dark mizaha gerek yok. Yani
0: Gerek yok abi.
1: bu onu kaldırabilecek
0: Kesinlikle
1: bir
0: katılıyorum.
1: mesele değil. İlhan'ın bir haberi var. Onu araya sıkıştırayım.
0: Tabii
1: 3
0: ki.
1: Temmuz meselesinden sonra Bruno Fernandes 21,5 milyon euro maaş beklentisi varmış. Galatasaray'ın gündeminde olduğu
0: Osimhen
1: için.
0: kadar yani.
1: Galatasaray 16 milyon eurosunu karşılayabiliriz demiş. Burada böyle bir gelişme var. Bunun üstüne bu kadar böyle oyunculardan falan bahsettikten sonra benim gözüme
0: Yani bir, bir
1: çarpan
0: beş buçuk daha, yani ben istemem rakibim versin de, yani Bruno Fernandes'de arada 5 milyon euro kaldıysa da verirsin yani.
1: abi evet.
0: Hani anladın mı demek istediğimi?
1: O
0: Yani
1: iş 5 milyon euroya
0: ha
1: düştüyse.
0: Bruno Fernandes'te de oyuncu, hani özel bir adamdan bahsediyor. Geldiği zaman gerçekten denge bozacak. Mesela ben Greenwood için de aynısını söylüyorum.
1: Bruno Fernandes bugün Real Madrid transferi açıklansa şaşırtıcı olur mu?
0: Hayır hiç olmaz.
1: Yani Bayern Münih aldı deseler yine şaşırtıcı
0: Dünyanın hiçbir
1: olmaz.
0: takımına bana
1: İşte
0: şaşırtmaz.
1: öyle bir isim Bruno
0: Ya
1: Fernandes.
0: ben Greenwood'da Türkiye için aynısını söylüyorum. Gelir etki eder. Yani gelip etki etmeme şansı yok sahada.
1: Ya bunu söylemek zorunda kalıyoruz ama bu adamın o hukuki mevzuları olmasa buraya tatile
0: Ya
1: gelmez.
0: zaten konuşmazdık. Şu anda zaten Dünya Kupası'ndaydı bir
1: Tabii
0: takımıyla.
1: yani tatile gelmez. Dünyanın en önemli kanat
0: Bunlar
1: oyuncularından birisi.
0: oyunu değiştiren adamlar. Osimhen oyunu değiştiren yani o işte game changer yani oyunu değiştiren herhalde Türkçe çevresi. Bruno Fernandes de bence öyle bir lider. Yani her an her şeyi yapabilecek müthiş bir orta saha oyuncusu. Ya ben hem Bernardo Silva hem Bruno Fernandes'i ayrı ayrı çok beğenirim. Diyorum ya belki tabii

0: Şimdi Osimhen olmasa dersin ya 5,5 daha vereyim de baba zaten bir tane 20 küsur ödüyorum. Bir 20 küsur daha ödersek hani diğer oyuncuların da 300-500 bin euro oynamıyor bu arada. Onlara da 5, 7 veriyorsun.
1: Galatasaray sürekli şampiyon olmak zorunda şu anda. Kurduğu kadroyla.
0: Fenerbahçe de öyle. Yani Fenerbahçe, bu arada yanlış anlama Beşiktaş da öyle. Beşiktaş zannediyorlar ki az maaş veriyor. Beşiktaş'ın da 120 milyon euro ne ödediği maaş. Hani Beşiktaş, çok... Beşiktaş taraftarının şöyle bir akıl oyunu oynuyor. Yani Beşiktaş yönetimleri Beşiktaş taraftarını oynuyor bu oyunu. Ya bizim Galatasaray Fenerbahçe kadar paramızı harcamıyoruz. Ya harcıyorsunuz. Beşiktaş'ın geçen sene ödediği maaş 115 milyon euro abi. Daha ne harcayacaksın? 215 mi harcayacaksın?
1: Şimdi Beşiktaş'ta bir feda dönemi yaşandı ya.
0: Evet.
1: Feda dönemi hala varmış gibi bir ambiyans var. Beşiktaş abi. Çok ciddi para harcıyor. Çok ciddi maaşlar veriyor.
0: Bonservisler veriyor.
1: Çatır çatır bonservis ödüyor Beşiktaş.
0: Dün bir Beşiktaşlı, ya benim hanım Beşiktaş genel kurulu üyesi olduğu için biraz da muhalif. Birkaç bana tweet gönderdi dün. Yani birisi Beşiktaşlı birisi abi şeyleri çıkartmış. Menajer ödemelerini. Rekor kırmış bu sene menajer ödemeleri Beşiktaş'ta. Yani ne Hasan Arat döneminde ne Ahmet Nur Çebi döneminde böyle bir ödeme yok.
1: Menajerlerin hak edişleri var. Anlıyorum.
0: O ayrı.
1: Ama
0: işte bir şey demedik canım.
1: Sürekli bir menajerden adam almak zorunda kalmak. Bir mevkiye adam lazım olduğunda ilk telefonu ona açmak bana çok etik ve ahlak sınırları içerisinde gelmiyor.
0: Ya hele şu yani sana %100 katılıyorum. Ya bir pozisyon sağ bek ihtiyacın var. Niye o adamı arıyorsun ki? Scout'un yok mu abi? Scout'un da ki bana bir çıkartın sağ bek isimlerini. Yanlarına da menajerlerini yazın. Hepsini arayalım. Ya en azından ben doktor konusunda da öyleyimdir. Bir doktor sana bir teşhis koy değil mi? Ben derim ki iki doktordan daha alalım. Hani hayati bir konu.
1: Evet.
0: Çünkü başka bir göz, başka bir bakış. Hayatta bu arada İbrahim abiye de geçmiş olsun tekrardan. Literatüre geçti yine. Dünyada görülmemiş bir hastalık var kendisinde şu anda. İnşallah çözülecek. Hani ben doktordan onu dediğim için abi menajer niye bir menajer? Abi sen üç tane menajerden oyuncu ismi iste. Üçünü de izle. Karar ver en iyisine. Niye mesela sürekli o? Evet Jorge Mendes dünyanın en büyüğü. Tamam okey. İlla ama Jorge Mendes'in her oyuncusu çok iyi mi?
1: Her götürdüğü adam da dünyanın en iyi adamı değil işte.
0: Sana önerdi çünkü adamın abi adam Barcelona Real Madrid'e öneriyor ya. Yani babaları oraya öneriyor. Sana babayı önermiyor. Ya sen belki bir gün bir oyuncusu olan bir menajer sana çünkü tek oyuncu onun yıldızı ya belki sana onu getirecek. Ya Girassi menajer abisi bir oyuncusu var.
1: Milli takımımızda iki tane menajersiz oyuncu dünyanın en büyük takımlarında oynuyor.
0: Aynen öyle.
1: Birisi Arda Güler, birisi Kenan Yıldız. Aileleri bakıyor
0: ya
1: bu
0: bunların
1: işte.
0: Kafası çalışmıyor. Yani. Ya çünkü o çocuklar da şunu diyor muhtemelen aileleri. Kardeşim onların listesine girip sıradan adam olacağına bırak biz senin zaten haklarını en iyi şekilde savunuruz. Yani. Abi çok karşıyım ben bu arada aile işine de. O ayrı. Ama menajerlik işi de o kadar şey oldu ki iyi yapanlarını ayırıyorum. O kadar fazla kirlendi ki ailelerin biraz oradan çocuklarını uzak tutmasını da anlayabiliyorum.
1: Abi şöyle bir durum var. Şimdi dünyanın çeşitli ülkelerinde genç çocuklar kariyerlerini yönetecek adam seçiyorlar. Beni bir yere götürsün adamı değil.
0: Aynen öyle.
1: Şimdi benim bağlantım olmayan yerlerle bağlantısı olan ve bana doğru adresi belirleyecek olan adam. Şimdi sen bir kanat oyuncususun. Yani İspanya'ya niye götürsünler seni? Herkes kanat İspanya'da kanat, zaten.
0: Doğru.
1: Nerede ihtiyaç varsa oraya götürülürsün. Doğru, mesela İtalya'da fark yaratma ihtimalin varken niye İspanya'ya gidesin? İşte tamam şey olabilir. İspanya'da 2 alacaksındır. Burada 1,5. 1,5'u tercih et.
0: Baba 3 sene sonra 3,5 alalım.
1: Çünkü İspanya'dan 4 alacaksın.
0: Tabii.
1: Bir sene sonra. Biz
0: seninle aynı kafadayız. Zaten işe biraz işi bilerek bakanların hep böyle bakması lazım. 50 tane röportaj çıkartırım size. Futbolda, basketbolda. Kariyerinin sonuna gelip evet kariyerimin en büyük hatası ilk menajerimdi diye. Bak bana parayı seçmem gerektiğini söyledi ve ben atıyorum basketbolu ya da futbolu bölgesel amatörlükte, 3. ligde bıraktım diyen. Bunun sayısı inanın bana başarılı hikayelerden çok daha fazladır. Bugün özellikle çocukları olanlar bu işlere dikkat etsinler. Paradan önce başarı, doğru kariyer. Para zaten doğru kariyer parayı getirecektir.
1: Bir tane oyuncu gözüme çarptı. Arkadaşlarım önerdi bana. Çocuk 13 yaşında. Çok severim böyle yaşıtlarından farklı profilleri yakalamayı. Baturay Mehmet 7 yıldız. Avusturyalı bir oyuncu. Santrfor 13 yaşında yaşıtlarına kıyasla çok ön planda. Şimdi bizim kulüplerimiz alsın diye söylemiyorum. Alırlarsa bu çocuk gelişmez.
0: Bence de.
1: Bir sene sonra
0: kalsın
1: falan
0: orada.
1: Bir sene sonra falan şeyler istemeye başlar. İşte Schalke'si, Bayern Münih altyapısı vesaire falan. Şimdi ben izlediklerimi paylaşıyorum. Bunu da şu yüzden paylaşıyorum. Dünya futbolunda santrfor yok. Elit santrfor yetiştirmek istiyorsanız burada bir nüve var. Gol sezgisi çok yüksek. Pozisyon alış olayı çok iyi. Ceza sahasının dışında bekleyip geç koşu atma olayı çok iyi. Pozisyon tamamlaması var. İkinci topları takip ediyor. Ayakla işte sol sağ kafayla da gol atabilen bir çocuk ve 13 yaşında. Al. Doğru bir kariyer planlaması yap. Senin bir transfer dönemini bundan 5 sene sonra kurtarır.
0: Rahat rahat kurtarır.
1: Çünkü bu çocukları gidiyor

0: İşte Red Bull grubu alıyor.
1: Tabii.
0: Önce
1: Eski ya.
0: kulübün adını hatırlayamıyorum. Liefering. Önce Liefering'e veriyor. 1,5-2 yıl orada oynuyor. Hop
1: Avusturya'ya
0: Salzburg'a
1: Salzburg'a
0: çıkartıyor. Bir
1: çıkarıyor.
0: buçuk iki yıl orada oynuyor. Bundesliga'ya kiralık veriyor. Oradan Leipzig'e
1: İyi
0: geçiriyor.
1: gidiyorsa Leipzig'e veriyor zaten.
0: Sonra da işte Haaland bilmem ne falan filan oluyor.
1: Stiyo, bitiyor. Abi böyle doğru planlama. Senin dediğin çok doğru. Önce doğru planlama. Doğru planlayacaksın kariyer. Kariyerini doğru planlayıp parayı... Çünkü bir daha söyleyeyim. Doğru kariyer sana parayı bir yerde getirecek.
0: Şimdi Galatasaray'ın gündemine Ali Abeşoğlu geliyor. Ali Abeşoğlu'nun yaşına bakalım. Şimdi bu çocuğun normal şartlar altında şu anda peak
1: Tabii.
0: performansını veriyor olması
1: Tamam.
0: lazım.
2: Reklam.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Reklam bitti. Reklam.
2: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
1: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'ni yendik. Kendi adıma mutluyum tabii. Emperyalizme vurulmuş her tokat bizi mutlu eder. Bu işin ayrı tarafı, latifeli tarafı. Ama öte yandan Montelli hocama bir itirazım var. Bu galibiyet 1000 zafere bedeldir falan. Hala aynı yanlışı yapmaya devam ediyor Sayın Montella. Ben diyorum ki Sayın Montella, bize olalım diyorsanız bizimle bir bağınız olsun. Galibiyet teselli ikramiyesi. Eksik Amerika, gruptan çıkmayı garantilemiş Amerika. Biz onlarla oynadık, kafamızı kaldırdık, iyi oldu, 3 gol attık, kazandık. Bir teselli ikramiyesi aldık. Buna zafer diyen adam ya bu milleti tanımıyordur ya da bu milletin zekasıyla alay ediyordur. Zaten başından beri saçmalıkları izlediğimiz için biz eve erken dönüyoruz. Mesela başlık başlık gidelim. Bunlardan bir tanesi kamp yeri Arizona. Çok konuşuldu, çok edildi. Arizona'ya gittim. Bir daha gider miyim? Para verseler gitmem. Çünkü çok sıcak. Çünkü çok kötü bir yer. Özellikle futbol için söylüyorum tabii. Sporcu sağlığı açısından söylüyorum. Çok kötü bir yer. Ha, başka kamp yeri, başka yerde kamp yapılamaz mıydı? Şimdi FIFA diyor ki Arizona'dan başka bir yerde kamp yaparsan senin güvenlik ihtiyacını karşılayamam. Sen istersen başka yer seçebilirsin. Bunu yapan milli takımlar oldu mu? Duyduğumuza göre olmuş. Ancak biz jeopolitik konum olarak da zaman zaman belli tehditler alabilen ülkenin milli takımını destekliyoruz. Dolayısıyla bu riske girmemek bir tercihtir ve ben buna saygı duyuyorum. Ben buradan eleştiri yapmayacağım, buradan tekit etmeyeceğim. Çünkü biz mesela milli takım antrenmanına giderken bile köpekleri koklatıyorlardı bizi. Yani o kadar önemli ve ciddi bir güvenlik tedbiri vardı. Ancak Arizona'nın sadece sıcak ve fiziki koşulları nedeniyle değil, neredeyse ücra bir köşede olması nedeniyle bu kampın iyi organize edilemediği başka sebepler, başka yerler var. Oralara bakmadık biz. Mesela biz bugün artık eve dönüyoruz. Bir tane güzel, renkli görüntü, iyi bir, işte eğlenceli bir an. Gördünüz mü? YouTube kanallarında paylaştılar mı? Hayır. Dolayısıyla kamp ortamı çok sıkıcıydı. Çok sıkıcı olunca bazı şeyler oluyor. Mesela oyuncular uyku tutmayabiliyor. Geceleri mobil oyunlara dalabiliyorlar. Mesela sosyal medyada çok vakit geçirebiliyorlar. Bizim çektiğimiz bu videoları, meslektaşlarımızın yaptığı işleri izleyebiliyorlar. Ondan sonra ne oluyor? Ya yorgun kalkıyorlar ya da birinci dakikada Paraguay'dan gol yiyince o eleştiriler zihninde bir yerde yer ettiği için ayakları hükmetmeye başlıyor. Bütün kararlar yanlış. İşte Montella'nın şutlar attık dediği yerdeki karar yanlışları onlar. Dolayısıyla Arizona'da kamp yapılmasına itirazım yok. Anlıyorum. Ama Arizona'da kamp ortamı kurulamamasını anlayamıyorum. Burada tabii takımın özellikle demirbaşlarının genç olmasının da ciddi etkisi var. Ve bazen şöyle düşünüyorum. Bu sadece sesli düşüneceğim. Sizlerle paylaşacağım şimdi. Eski ve gedikli milli takım oyuncuları bu koşulları kabul eder miydi? Ya da itiraz edip federasyona başka bir karar aldırır mıydı? Bence ikincisi. Dolayısıyla burada böyle bir hata olduğunu söylemek zorundayım. Bu kamp tarafı böyle. Öte yandan kampın içerisinde küçük detaylar, turnuvada zaten aldığınız kararlar veya almadığınız kararlar sizin performansınızı ortaya koyuyor. Biz yetenekli bir takımız. Üst düzey takımlarda oyuncularımız var ama yetenekleri körelmiş bir şekilde izledik. Niye izledik bu oyuncuları bu şekilde? Çünkü küçük yerlerde küçük kararları alamadık. Aile ortamı yaratamadık mesela. Aile ortamı yaratamamaktan kasıt ne? Mesela milli takımın oyuncularının aileleri geldi, bir otelde toplandı. Değil mi? Peki içeride sorun çıktı mı? Gazeteci abilerimiz paylaştılar. İçeride sorun çıktı. Aile ortamı yaratamadınız. İki, teknik olarak hani oyuncuları 30 gün 40 günlük kamp ortamına ne kadar hazırladınız? Az önce fiziki hazırlıksızlıktan bahsettik. Mentor dedik, psikolog dedik. Ya bir takım psikolog olmadan maç kazanabilir. Buna kimsenin itirazı yok. Ama madem modern futbolu örnek alıyoruz, madem modern futbolun zirve takımında oyuncularımız var diye övünüyoruz, neden modern futbolu bu anlamda taklit etmiyoruz? Bunu sorguluyoruz. Niçin Yeni Zelanda'nın teknik direktörü bile mentor kullanıyoruz, psikolog kullanıyoruz derken biz Arizona gibi, yani turnuvanın en ücra köşesine şark görevi vermiş gibi oyunculara verip onları eğlendirmek için bir sebep bulmayıp gece yarıları PUBG'lere düşürüyoruz da, bir yandan da işleri toparlaması için en azından idare edecek mentörleri onlara sağlamadık. Bu bir soruydu. Ve iletişim berbattı. Kimse kusura bakmasın. Bizimle kurdukları bağ berbattı. Bizimle kurdukları iletişim berbattı. Benim çok sevdiğim ve kullandığım bir şey, söz var. Sözün canı vardır. Bizimle öyle sözlerle iletişim kurdular ki bizim canımız acıttı. O sözlerin ne manaya geldiğini, kelime olarak bizdeki etkisini öngöremediler. Dolayısıyla bağımız çok çabuk koptu bu sefer turnuvada milli takımla. Mesela ben şu örneği vereyim. Yani Amerika'da olduğum için arada İstanbul'da işte annemi arıyorum. Diyorum anne ne yapıyorsun? Dedi ki Allah kahretmesin işte nasıl yenildik ya? Dedim anne senin futbolla hiçbir alaka yok. Sen maçı mı izledin? Dedi ki saat kurup izledim. Bana cevap vermek zorunda değilsiniz. Ben bu işi yapıyorum. Benim meslektaşım bu işi yapıyor. Biz tenkit ediyoruz. Belki doğru görüyoruz. Belki yanlış görüyoruz. Ama annelere daha doğru iletişimle yaklaşılmalıydı. Bu hata bizi şu an eve yollayan sebeplerden bir tanesi oldu. Takım içerisine bakıyorsunuz. Uğurcan hatalı gol yedi. Evet. Neden? İyi kaleci nasıl hatalı goller? İşte bu kamp ortamındaki detaylardan dolayı hatalı gol yedi. Merih'le Ozan Kabak arasında 100 kişiye sorduk, 3 popüler cevap aldık vardı eskiden aileler yarışıyor. Acaba doğru soruyu sokağa bile sorsak cevabı ne olurdu? O zaman buradaki forma adaleti bize doğru açıklandı mı? Tıpkı santraforsuz oyunun bir türlü açıklanmadığı gibi. Ben sizi hatırlarsanız turnuva öncesinde de söyledim. Keşke Sayın Montella bir basın buluşması ya da bize ya da bir başka kanala röportaj verseydi de şu soru ona sorulabilseydi. Hocam siz Roma'da da eski hocanız Spalletti 4-6-0 oynattı. Çok etkilendiğiniz için mi forvetsiz oynuyorsunuz? Siz sakattınız, hoca mecbur kalmıştı. Siz de santrafor konusunda bir mecburiyet hissettiğiniz için mi 4-6-0 oynuyorsunuz? Sorsaydık o da bize niçin forvetsiz oyun oynadığını anlatsaydı. Sonra biz burada öğrendik, gazeteci abilerimizden duyduk ya da biz telefon trafiğiyle yaptık ve öğrendik ki Montella santraforlarımızı beğenmiyor. Son iyi santrafor Cenk Tosun diyor. Peki Deniz Gül? Orada en fikirim. Deniz Gül'ün göğüs kası, omuz kası biraz güçsüz. Yani antrenmanda da bunu görmek mümkün. Biraz daha gelişime açık ama Dünya Kupası kadrosunu getiriyorsunuz. Tamam en iyi oyuncularla milli takım kadrosu kurulmak zorunda değil. Bunu da paylaştık. Marcelo Lippi 2006'da bunu söylüyor şampiyon olduğunda. En iyi oyuncuları getirmedim diye. Ama bu kadar uzun süre santraforsuz oynayıp bununla ilgili bir izahat vermemek de yine iletişim facialarından bir tanesi. Ama parantez içinde söyleyelim. Bundan sonra konjektürde artık milli takım yetkilileri yabancıdan devşirme santrafor konusunda da bir karar aldılar. Yani önümüzdeki dönemde biz örnek olsun diye söyleyeceğim sadece siyahi bir Türk milli takım santraforu izleyebiliriz. Bu da burada karara bağlandı. Mehmet Aslan bunu haberleştirdi. Burada da anlattık zaten. Bizimle kurulan iletişimde saha içi veriler yanlıştı. Bunu da Doktor Gürkan Kubilay anlattı zaten. Verdiği veriler çok kıymetliydi. Evet topla oynamada birinciyiz ama rakibi hataya zorladık mı bu topla oynarken? Buradaki verilerde, metriklerde kaçıncıyız? Hiç başınızı şişirmeyeyim. Sonlardayız. Topla iyi pas attık tamam da isabetli uzun top atabildik mi? Buralarda listenin dışında kalıyoruz. Dolayısıyla bizi rakamlarla, verilerle de birazcık kandırmacılık oynadı Sayın Montella. Biz aslında faydalı, verimli oyun oynamadık. Bütün Batı Avrupa futbolu, geçiş oyununu ve yeni dönem futbolunda böyle en önemli yere koyup bunlarla ilgili makaleler hazırlarken biz rakibi geçişe hata yapacaklar ki

0: İçişi başlatacağız noktasında sınıfta kaldığımız için elendik ve yola devam ediyoruz. Ez cümlesi şu güzel insanlar. Milli takımımız sağlıklı bir kamp ortamı yaratamadı. Mutlu bir takım oluşturamadı. Aileleri çağırdı. Yanına başına bir şey, iyi bir şey düşündü belki ama iyi netice vermedi. Sorun çıktı. Arizona'da kamp yapmak mantıklıydı belki, yani güvenlik gerekçeleri sebebiyle, ama orada oyuncuları rahatlatacak bir ortam kurulamadı. Ve takımın genç oyuncuları çok yıldızlar ama hala gelişim evresindeler, hala öğrenme evresindeler. Dolayısıyla doğru yerlere itiraz mekanizması geliştiremedikleri gibi zaman içerisinde bu onların kararlarına da yansıdı. Çünkü dışarıdan çok etkilendiler. Ne mutlu ki yine Arda Güler çıktı ve evet kötü oynadık abi, yapacak bir şey yok dedi. Bu minvalde açıklama yaptı. O yüzden bizim yola devam edebilmemiz için şu çok önemli. Şu soruya cevap vermemiz lazım. Oyuncularla Montella'nın arası gerçekten iyi mi? Bence değil. Nereden biliyorsun? Baktığım yerden görüyorum. Bence Montella ile devam edilmeyecek. Yani biz yeni dönemde Vincenzo Montella ile vedalaşabiliriz diye düşünüyorum. Belki federasyondan da, yani federasyon nezdinde de çok ciddi bir değişikliğe hazırlıklı olmak gerekir diye düşünüyorum. Böyle de duyduğumu ifade edeyim. Dolayısıyla bundan sonra milli takım iyi organize olamadığı, yani buna hep şeyi de örnek verdik ya, biz söyledik, Gürkan hocam söyledi, sonra çok yayıldı. Yani Uğurcan'ın biz sabah 6'da kalkıyoruz hala, yani jetlag devam ediyor. Demek ki kampın zamanlaması ayarlanmamış demiştik ya. Yani kampın zamanlaması, kampın içi, takımdaşlık, liyakat ve ailelerin işe dahil edilmesi konusunda külliyen sınıfta kaldık ya. İşte bütün bunlar için artık Montella Hoca teşekkürler. Belki federasyonda bir değişiklik. Emeklerinize sağlık, teşekkürler deyip kadroda Arda, Kenan ve Can Uzun başta, arkasında merkezde hala Avrupa tandansını taşıyan Orkun gibi oyuncuların etrafında kurulmuş yeni ve iyi bir milli takımla, artık daha iyi iletişim kuran bir milli takımla, Hakan Çalhanoğlu'nun bize haddini bildirmediği bir milli takımda, liyakatin esas alındığı, gerçekten tartışmanın en aza indirgenerek kurulan kadrolarla mücadele ettiğimiz bir milli takımla bizim Avrupa Şampiyonası'nda yolumuz açık. 2032 bizim ülkemizde yapılacak. Bu hedefe koşar adım gitmemiz için revizyon şart. Zaten de kulağımıza gelen haberler revizyon olacağı yönünde. Yani Arizona'dan bu yana milli takımı takip ediyoruz. Duyduğumuz, gördüğümüz, gözlemlediğimiz, bildiklerimiz bunlar güzel insanlar. Teşekkür ediyoruz yine de çocuklara, kardeşlerimize. Amerika galibiyetiyle en azından bize bir teselli hediyesi verdikleri için inanıyoruz ve istiyoruz ki hak ettiğimiz, ülke futbolunun hak ettiği, inandığı değerlere sadece milli takımda değil, ligiyle, komiteleriyle, yöneticileriyle, federasyonu hep beraber ulaşalım. Ligimiz nasılsa milli takımımız da öyle oluyor. Hakemlerimiz nasılsa futbolcularımız öyle oluyor. Yöneticilerimiz nasılsa saha sonuçlarımız da öyle oluyor. İyi organize olalım. Kendimize çeki düzen verelim. Öğrenerek çıkalım. Acı akıllı adamın hocasıdır demişler. Bu acılardan kendimize hoca yaparak doğruyu bulmaya çalışalım. Ama bizi hedef alan, bizi kandırmaya çalışan iletişimlere de dur diyelim. Bir kez daha söylüyorum Sayın Vincenzo Montella'ya. Biliyorum kulüp takımı çalıştırmak istiyorsunuz artık. Biliyorum bir bağ kopukluğu var, hissediyorum onu. Ama lütfen bir daha bütün bunlara rağmen aklımızı alay etmeyin. Milli takım da bu ülkede çok zaferler gördü. O zaferlerin arasında Amerika galibiyeti ilk yüze bile girmez. Bunu umarım size anlatırlar. Çünkü aklımızı alay etmek benim milletim adına en sinir olduğum, en gıcık olduğum şey. Amerika'dayız. Buradan Dünya Kupası'nı takip etmeye devam edeceğiz. Ama milli takım defterini kapatıyoruz. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyoruz. Abone olunuz, bizi takip ediniz ki yeni içeriklerde görüşelim.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam.
3: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
4: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
5: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
6: TEB o kadar iyi ki TEB.
2: Reklam bitti.
7: Radyo Gol.

0: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz ve ilk konuğumuzla başlayalım. Hattımızda Eralp Isı var. Eralp hoş geldin.
1: Merhaba Göksel'in, tekrardan hoş bulduk.
0: Dünya Kupası iyice ritmi yakaladı değil mi? Yani gruplar bitince inanılmaz bir turnuva oldu. Katar'da böyle olmuştu ya, çok erken yorumlar görüyorum işte. Tarihin en kötü Dünya Kupası. Olur mu öyle şey? Katar'a da öyle deniliyordu Kasım'da. Ama tarihin en iyi Dünya Kupası oldu mesela.
1: Yani kesinlikle senin söylediğine katılıyorum. Böyle ileri turları gördükçe de Dünya Kupası heyecanı biraz daha doz olarak yukarı seviyelere çıkmaya başladı ki ya bundan sonraki turlarda da biraz daha kalbur üstü takımlar birbirleriyle eşleştiğinde işler daha da farklı noktaya gelecektir diye tahmin ediyorum ki ileriki turlarda da çok zevkli eşleşmeler bizleri bekliyor olacak. Yani burada sürpriz yapan takımlar olmazsa ki, yani sürpriz yapan takımlar olsa bile yine keyifli karşılaşmaları izleyeceğimizi varsayıyorum burada. Yani evet, grup aşamaları için dinleyicilerimizin böyle bir tepkisi olmuştu ama bu neredeyse her Dünya Kupası'nda oluyor. Yani birazcık burada nostaljiyi seviyoruz. Yani abi 2010 çok iyiydi, 2014 çok iyiydi. Ya o zamanki Dünya Kupalarına bakalım, yine grup aşamalarında bunlara benzer bir tablo vardı. Ya bu tip turnuvalarda birazcık turlar ileri seviyeye geldikçe, yani bir son 16 tur olsun, çeyrek final, yarı final, final olsun, turlar ilerledikçe biraz daha işler farklı noktaya geliyor. Keza bu sene Amerika, Kanada ve Meksika'da ortak düzenlenen Dünya Kupası'nda da bence yine buna benzer bir tablo var diye tahmin ediyorum. Çünkü yani senin de bahsettiğin gibi 4 yıl önce Katar için de aynı yorumlar yapılıyordu. Abi Katar'daki finale bakalım. Yani Dünya Kupası tarihinin belki de yani en çekişmeli, en heyecan dolu ve en hype'lı finalini geride bırakmıştık. Yani işler bu şekilde devam ettiği sürece bence yine buna benzer bir tablo göreceğiz önümüzdeki 2 hafta içerisinde Göksel'im.
0: Kesinlikle katılıyorum ve son 32 mücadeleleri de bugün sona erecek. Oynanan maçlara dönelim bir. Dün Portekiz-Hırvatistan mücadelesi inanılmaz bir karşılaşma oldu gerçekten. Uyuyanlar çok şey kaçırdı. Özellikle ilk yarısına bakıp sıkıcı deyip uyuyanlar daha çok şey kaçırdı. Çünkü ikinci yarısı harika bir mücadeleydi. Portekiz 2-1 kazanan taraf oldu. Cristiano Ronaldo penaltıdan beraberliği buldu. Perisic'in golüne karşın. Ya iki oyuncunun da herhalde yaşının toplamı 80 falan ya. 80 küsur ediyor bu arada.
1: Ya bu istatistiği verince aklıma şey geldi Göksel. Beşiktaş Dortmund deplasmandaki Şampiyonlar Ligi maçına Atiba, Josef ve Mehmet Topal orta sahasıyla çıkmıştı. Üçünün yaş toplamı 100'ü geçiyor diye bir mizah dönüyordu o dönem. Aklıma direkt olarak bu geldi benim de.
0: Benim de Hırvatistan Dünya Kupası'na katılmadan Esport'ta son hazırlık maçını sunmuştum. Slovenya karşısında ya bir golü işte asisti Perisic yaptı. Modric golü attı. Ya dayanamadım yani, golü anlatırken en sonunda söyledim. Sevgili seyirciler dedim, bu ikilinin yaşları toplamı 77 ediyor şu anda diye.
1: Evet, hatırlıyorum bu arada o kesini. Ya burada ya hakikaten de Hırvatistan'a birazcık yazık oldu demek istiyorum. Çünkü ya bu altın jenerasyonun belki de son senesiydi. Ya belki de değil. Ya artık burada Modric'ler olsun, Perisic'ler olsun, ya bir sonraki Dünya Kupası'nda olmayacaklardır diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum, maçtan sonra bakma fırsatım olmadı. Milli takımın noktalama konusunda bir açıklama yaptılar mı, ama ya hakikaten burada 8 sene önceye gidelim, bu jenerasyon Dünya Kupası'nda final oynamış bir jenerasyondu. Ya baktığın zaman burada oyuncuların yaşı neredeyse 40'a dayandı ama burada o altın jenerasyonun hala bu ana parçalarının takır takır oynadığını gördük dün akşamda. Ya hakikaten de çok zevkli bir karşılaşmaydı. Burada Portekiz'de özellikle ikinci yarıda bulduğu ataklarla galibiyeti hak etti mi? Kesinlikle hak etti. Ama Hırvatistan'da bence burada maçın galibi olsa ya da bir penaltılar sonucunda üst tura çıkmayı başarsa herhalde kimse yani Hırvatistan neden üst tura çıktı da demezdi diye tahmin ediyorum.
0: Kesinlikle öyle. Özellikle son dakikada bir gol de buldular ama offside gerekçesiyle iptal edildi. Burada da teknoloji Portekiz'e yaradı. Çünkü topa takılan çip titreşimi algıladığı için Matanovic'in kafasına sürttüğünü orada gördü hakemler VAR ekranında ve gol iptal edildi.
1: Evet, burada senin de söylediğin gibi teknoloji işin içine girdiği için birazcık iş Portekizlerin yararına oldu diyebiliriz. Tabii ki burada hak edenin kazanması daha iyi oldu. Burada elbette bir ihlal varsa, yani gol pozisyonu içerisinde tabii ki de golün iptal olması gerekiyordu ki böyle oldu. Ama baktığın zaman da yani uzatma dakikalarında karşılıklı iki gol olsa hakikaten de ya işler çığırından çıkabilirdi. Portekiz tam tur kapısını araladı derken 90+10'da gelen gol ya hakikaten de burada moral motivasyon anlamında da Portekiz'i iyice düşürebilirdi bence.

0: oynanacak uzatma dakikalarında. O yüzden burada golün iptal olması Portekiz'e inanılmaz yaradı. Burada evet bir 30 dakikalık uzatma dilimi görebilirdik ama ya uzatma dakikalarının son dakikasında yiyorsunuz bu golü. Bu gol sizi ciddi derecede demolize ederdi diye düşünüyorum. O yüzden de ya burada Portekiz o moral motivasyonla uzatmaları nasıl çıkardı hakikaten de ya bir merak etmiyor değilim. Burada Portekiz'de ben Leao'ya bir parantez açmak istiyorum. Özellikle ikinci yarıda oynadığı oyun ya hakikaten belki de ya Portekiz milli takımında oynadığı en iyi karşılaşmalardan birine geçirdi diyebiliriz. Ya çok çabaladı ikinci yarıda ki yani Gonçalo Ramos'a yaptığı asist de hakikaten ya akıllara durgunluk getirecek seviyede bir ortaydı. Bana kalırsa Portekiz milli takımdaki en iyi karşılaşmasını geçirdi. Yani evet Milan'da çok iyi karşılaşmaları oldu geçtiğimiz yıllar içerisinde ama Portekiz milli takımına bir türlü adapte olamıyordu. Yani o performanstan uzak kalan bir performans gösteriyordu. Bence dün tam anlamıyla neden Portekiz milli takımında oynadığını tekrardan kanıtlamış oldu bize Leao.
1: Bir diğer karşılaşmada da İsviçre Cezayir karşısında 2-0 kazandı. Tabii ülkemizde en az reyting alan mücadelelerden biriydi herhalde. Ben de izleyemedim bu maçı. Sabah 6'daydı. Ama beklenilen oldu, İsviçre yoluna devam ediyor. Tam bir turnuva takımı diyoruz. Her seferinde de bunu kanıtlıyorlar bize.
0: Evet, senin de söylediğin gibi Murat Yakın önderliğinde İsviçre bir kez daha tur atlamayı başardı burada. Yani karşılaşmayı ben de sadece özetine bakma fırsatı buldum. Karşılaşma sabah 6'da oynandığı için maalesef izleme şansım olmamıştı. Ama zaten bu karşılaşmadan bir İsviçre galibiyeti bekliyorduk ki İsviçre'de her iki yarıda bulduğu gollerle beraber zaten ki bu golleri de her iki yarının da aslında ilk dakikalarında buldu. İlk yarıya dakika 10'da attığı golle başladı. İkinci yarında hemen başında bulduğu golle bir yanıt daha verdi burada Cezayir'e, İsviçre. O yüzden de burada Cezayir'in çok fazla aslında maçı çevirme fırsatı da olmadı. Burada zaten kadroları karşılaştırdığımız zamanda da İsviçre'nin bence büyük bir üstünlüğü vardı Cezayir'e karşı. Yani Cezayir'de artık Riyad Mahrez'in de yaşının artık 35'lere dayandığını varsayarsak o hücum çeşitliliği anlamında çok fazla bir şey ürettiğini söyleyemeyiz bu karşılaşmada. Ama Cezayir için zaten buralara gelmek bile bence bir başarıdır. Dünya Kupası gruplarından çıkmayı başardılar. Bir üst tura kalmak da zaten Cezayir adına az önce de bahsettiğim gibi bence yeterli düzeyde bir başarı. Ya bu turnuvada zaten özellikle Afrika takımlarının ve Güney Amerika takımlarının biraz daha rekabetçi olduğunu gördük. Ama dediğim gibi İsviçre daha dayanıklı bir takımdı ve karşılaşmayı da kazanmayı bildiler Göksel'in.
1: İspanya'da Avusturya karşısında rahat bir galibiyet aldı. Ya öyle bir karşılaşma ki herhalde maça dair konuşulan en fazla şey X'te ne zaman ekranı yenilesem Lamine Yamal'ın kardeşinin sevinci, gerçekten
0: çok tatlı, çok tatlı ya. Ya gerçekten inanılmaz tatlı bir çocuk ya. Yani böyle yanaklarını bir saat bıncırmak istiyorsun değil mi Göksel? Yani inanılmaz evet, tatlı bir çocuk. Allah da uzun ömürler versin kendisine. Yani iki gündür de sürekli Twitter time'ımda karşıma çıkıyor. Ya gördüğüm her videoyu da beğeniyorum ya. Hakikaten çok tatlı bir kardeşimiz. Ama kendisi büyümüyor galiba Göksel. Yani Lamine Yamal'ın 2-3 sene önce kesitleri vardı. Hatta şey İspanya'da kazandığı kupanın ardından kardeşi hala aynı yaşlarda gibi gözüküyor. Yani maçın bile önüne geçti diyebiliriz burada. Ya İspanya ya hakikaten çok ilginç bir takım. Buraya zaten turnuvanın en büyük favorilerinden biri olarak gelmişlerdi Göksel'in ama grup karşılaşmasına bakarsak birazcık o Euro performansının gerisinde kalan bir İspanya'yı görmüştük. Özellikle burada bizim sistemimize benzer forvetsiz oynamaları çokça eleştirilmişti. Ama burada özellikle Avusturya karşılaşmasına bakarsak bence Oyarzabal orayı iyi tamamladı diyebiliriz. Evet, grup karşılaşmalarında orası çok aksadı ama özellikle son 32 turuna baktığımız zaman bence De La Fuente oraya çözüm buldu diyebiliriz. Oyarzabal bence o kendi performansını yansıtmaya başladı burada. O sahte 9 performansından bahsediyorum. Burada Oyarzabal'ın da performansını yükseltmesi tabii ki de hücum performansı ve çeşitliliği anlamında İspanya'nın elini güçlendiriyor. Burada İspanya eğer ki kupaya uzanacaksa tabii ki de burada 9 numarasından faydalanması gerekiyor. Lamine Yamal bir yere kadar sizi taşıyabilir. Tabii ki burada yardımcı parçaları da var. Özellikle Dani Olmo olsun. Ama baktığın zaman burada bir net 9 numarada gerekiyor bana kalırsa. O yüzden burada Oyarzabal'ın performansı da özellikle ilerleyen turlarda da İspanya anlamında karar merci olacaktır diye düşünüyorum Göksel'in.
1: Bir diğer karşı

0: Karşılaşmada ise 2-0'lık ABD üstünlüğü Bosna Hersek turnuvadan elendi. Ya işin romantik bir yanını bir tarafa bırakırsak da elenmeyi hak eden bir Bosna Hersek vardı. 4 maçta Bosna Hersek'in aktif bir oyun oynadı. Sadece Katar maçı vardı. Geri kalan maçlarda bence çok iyi bir takım değildi. Ve turnuvaya veda ettiler. Şu Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde büyük bir eksik. Balogun kırmızı kart gördü. Diğer turlar için büyük sıkıntı. Diğer tur için daha doğrusu.
1: Evet, senin de söylediğin gibi burada hak eden taraf kazandı diyebiliriz. Evet, biz Türk milleti olarak birazcık bize yakın olan taraf Bosna Hersek'i destekliyorduk. Ancak maalesef Bosna Hersek bu turnuvada üst tura kalmasına rağmen grup aşamalarından sonra bir varlık gösterdiğini söylememiz çok güçtü. Ya, senin de söylediğin gibi bir Katar'a karşı etkili oyunları oldu ama orada da bakarsak Katar özellikle kadro kalitesi olarak turnuvanın en tabiri caizse zayıf takımlarından birisiydi. O yüzden de burada yani hak eden taraf geçti diyebiliriz Amerika anlamında. Amerika iyi bir turnuva geçiriyor. Grup aşamalarında da zaten bizim karşılaşmamıza kadar gruptan lider çıkmayı garantilemişlerdi. O yüzden de bizim karşımızda biraz daha rahat ve rotasyonlu bir kadroyla çıkmışlardı. Bosna Hersek karşısında da bence hak ettikleri galibiyeti aldılar. Burada evet, Balogun'un kırmızı kartı bence Pochettino'nun işlerini birazcık zorlaştıracaktır diye düşünüyorum. Çünkü yani Timothy Weah ve Haji Wright'ın da çok formda olduğunu söylememiz güç bence. Bizim karşılaşmamızda burada Weah ilk 11'de başlamıştı. Ancak bir varlık gösteremeyince Amerika'nın oyundan çıkarttığı ilk oyuncu olmuştu bizim karşılaşmamızda. Burada Balogun'un boşluğunu da bu iki oyuncunun çok fazla doldurabileceğini düşünmüyorum. Evet, burada kağıt üzerinde bakarsak Timothy Weah çok büyük bir oyuncu ve yani neredeyse kariyer olarak Balogun'dan daha iyi bile desek yeridir. Ama özellikle kulüp performansı bazında da son seneleri yani çok kafada soru işareti bıraktıran cinsten. Onun dışında baktığımız zaman turnuvada da çok iyi bir turnuva geçirdiğini söylememiz güç. O yüzden de burada Balogun'un yokluğunu bence Amerika bir üst turda hissedecektir diye düşünüyorum.
0: Ve turnuvanın en keyifli mücadelelerinden birisi Belçika-Senegal karşılaşması. 3-2'lik Belçika galibiyeti. 85. dakikada Senegal 2-0 öndeydi. 3-2 tamamlandı karşılaşma. Nasıl değerlendiriyorsun Belçika'nın turunu?
1: Ya burada herhalde skora en çok Beşiktaşlar üzülmüştür. Trossard meselesinden dolayı, çünkü Sayın Önder Özen'in de bahsettiği gibi turnuvada anlaşılan isimler var ve bu takımlar elendikten sonra biraz daha işler ciddileşecek transfer anlamında gibisinden bir açıklama yapmıştı geçtiğimiz hafta. O isimlerden birisi Almanya'nın yedek kalecisi Nübel'di, diğeri de Belçika'daki Trossard'dı. Tabi burada o yüzden Beşiktaşlılar da geçtiğimiz akşam Senegal'in kazanmasını bekliyorlardı ki işler ilk 85 dakika aslında tam da istedikleri gibi gidiyordu. Ancak baktığımız zaman burada Belçika inanılmaz bir geri dönüş imza attı. Yani bu seneki turnuvadaki herhalde en büyük geri dönüştü desek yeridir. Burada Yuri Tielemans'ın bence inanılmaz bir performansı vardı. Burada öte yandan Lukaku'ya da ayrı bir parantez açmamız gerekiyor. Herkes artık Lukaku'ya bitti gözüyle bakılırken, hatta ligimizdeki 3 büyük takıma da yazıldı bu transfer döneminde ve ya ben böyle sosyal medyada yorumlara bakarken kendisi hakkında hiç olumlu yorum görmedim bile neredeyse. Yani Lukaku'dan bahsediyoruz burada. Kalıbıyla her zaman bizim ligimizde iş yapabilecek bir oyuncu ki burada Senegal defansını da inanılmaz zorladı bana kalırsa karşılaşmada. O yüzden de yani eğer ki takımlarımızdan biri alırsa da burun kıvırmamamız gereken bir oyuncu olduğunu düşünüyorum Lukaku'nun. Özellikle Trossard'la beraber de bence birbirlerini iyi tamamlayan bir ikili olduğunu da düşünüyorum. Burada tur Senegal'in hakkıydı desem yani çok fazla katılır mısınız bilmiyorum ama ya sanki Belçika özellikle ikinci yarıda oynadığı oyununu turu biraz daha hak etti gibi geldi bana. Ki zaten turu geçen tarafta burada Belçika oldu. Ama ya Senegal'e üzülmedim desem herhalde yalan söylemiş olurum. Çünkü ya burada hem bir Beşiktaş taraftarı olarak hem de ya bir futbol sever olarak bence Senegal'de iyi bir performans gösterdi ki yani son 5 dakikaya da 2-0 önde giriyorsunuz. Ardından 2-2 uzatmaların da sonunda gelen bir golle beraber turnuvadan eleniyorsunuz. Hakikaten çok kaotik bir son oldu Senegal için de.
0: Ve bir başka mücadelede İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşılaşmasında Kongo sürprize imza atmak istedi. 1-0'da öne geçti ama koruyamadı skoru. Harry Kane'in attığı gollerle İngiltere turu geçen taraf oldu. Nasıl değerlendirirsin?
1: Ya bir diğer trajik son da aslında burada. Yani özellikle az önce Bosna Hersek için şunu demiştim. Türk halkı olarak desteklediğimiz bir takım diye. Yani aslında Türkiye'den sonra herhalde şu an Türkiye'de en çok gündem olan, en çok desteklenen takım Demokratik Kongo'dur diye düşünüyorum. Özellikle

0: Özellikle bu hamam böceği akımıyla beraber ülkemizde ciddi kitlelere ulaşmış bir takımdı ki ya ilk 75 dakikaya da bakarsak hakikaten burada hepimizi heyecanlandıran bir Kongo vardı ve hepimizin aklına o acaba mı ihtimali getirmişlerdi. Ya burada İngiltere'yi eleseler herhalde turnuvanın en büyük sürprizi olacaklardı ve buna da çok yaklaşmışlardı. Yani inanılmaz bir savunma performansı gösterdiler. Özellikle ilk yarıda, yani burada İngiltere o kapalı savunmayı açmakta ciddi derecede zorlandı. Zaten burada İngiltere özellikle geriye düştüğü karşılaşmalarda kapalı savunmayı çok iyi açabilen bir takım değil. Tuchel'in öğrencilerinden bunu geçtiğimiz yıllarda da görmüştük. Ama baktığımız zaman burada hak eden taraf İngiltere miydi? Yani bence tartışılır. 51'e 49 gibi geliyor bana Göksel'in. Burada Demokratik Kongo'da bence gösterdiği o heyecanla, o performansla beraber turu geçseydi herhalde kimse burada ya İngiltere nasıl elendi, Kongo nasıl üst sıra çıkıyor demezdi. Ya hakikaten burada bir inanmışlık ve adanmışlık vardı Kongo adına. Hakikaten kendilerinden beklenenin çok çok üzerine çıkan bir performans. O yüzden de ben buradan kendilerine tebrik etmek istiyorum. Hakikaten bizim ikinci çocuklara yazık oldu demek istiyorum burada Kongo adına. Yani burada keşke üst sıra çıksalardı. Turnuvaya en çok renk veren takımlardan birisiydi bana kalırsa bu sene. O yüzden de ya herhalde bu son 32 turunda en çok üzüldüğüm takım Demokratik Kongo oldu.
1: Ve bir başka eşleşmede ev sahibi Meksika, Ekvador'u 2-0'la geçmeyi başardı ve Meksika, İspanya ile birlikte gol yemeden turnuvayı sürdüren bir diğer takım konumunda. Nasıl değerlendiriyorsun Meksika'yı?
0: Evet, Meksika aslında herkesin beklentisinin aksine çok iyi bir şekilde ilerliyorlar. Özellikle hücum performansı açısından çok iyi bir takım olduklarını bize neredeyse her maçta gösteriyorlar ki Quiñones yani inanılmaz bir turnuva geçiriyor. Turnuvadaki ilk golü atmıştı kendisi. Bu turda da golünü atmayı başardı. Raul Jimenez de gerçekten birbirlerini çok iyi tamamlıyorlar burada. O yüzden de ben Meksika'nın bu performansını çok fazla sürpriz olduğunu düşünmüyorum burada. Tabii ki bir ev sahibi avantajları da var kendilerinin. Ama baktığımız zaman bu hücum performansının yanında hakikaten de ya inanılmaz bir savunma performansı. Yani 4 maç geçti hala bu takım gol yemedi. Ki yani gol yiyecek gibi de durmuyorlar Göksel'in. Yani hakikaten çok iyi bir savunma performansı. Ya tabii ki burada Ekvador kendilerine göre birazcık güçsüz bir takım yani kağıt üzerinde. Burada Moises Caicedo dışında çok fazla şu an için iyi bir topçuları var desem birazcık zorlanırım. O yüzden de ya tabii ki burada solmada Incapié falan var ama ya baktığın zaman burada takımı taşıyan isim Caicedo. O yüzden de tek başına zorlandı burada Caicedo'da. O yüzden burada turu geçmesini zaten Meksika'nın geçmesini bekliyorduk. Ama ya baktığımız zaman da 4 maçta gol yemeden geçiyorlar. Hakikaten inanılmaz bir performans.
1: Ve Fransa'da İsveç karşısında 3-0 kazandı. Rahat bir tur geldi beklendiği üzere Fransa'dan.
0: Evet, yani Fransa'da turnuvanın en formda takımlarından birisi özellikle Mbappe ve Dembele önderliğinde. Burada Mbappe zaten Messi ile beraber gol krallığına yarışıyor ki Dembele de özellikle Norveç karşılaşmasında inanılmaz bir karşılaşma geçirmişti. O yüzden de burada bana kalırsa şu an için turnuvanın en büyük iki favorisinden birisi Fransa. İsveç'i de 3-0 gibi rahat bir skorla geçmeyi başardılar ki zaten hepimiz bu karşılaşmadan bir Fransa galibiyeti bekliyorduk ama yani baktığın zaman hakikaten de ya özellikle hücum anlamında inanılmaz bir çeşitlilik. Belki de hiçbir milli takımda olmayacak bir rotasyona sahipler. O yüzden de ya burada bana kalırsa turnuvanın kadro kalitesi olarak en büyük favorisi Fransa ki oynadıkları oyuna da bakarsak bence yine en büyük iki favorisinden birisi ki ya burada ben bir adım daha öne yazarım hatta en büyük favorisi demek istiyorum. Hem oynadıkları oyun bazında hem de kadro kalitesi anlamında yani hakikaten ya bu milli takımı durdurabilecek bir takım da çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Yani burada kendilerine üstünlük kurabilirse bence sadece oyun sertliği olarak Arjantin bir üstünlük kurabilir gibi geliyor. 2022'ye benzer bir performans göstererek. Onun dışında yani bu milli takımı çok fazla durdurabilecek bir etken olduğunu düşünmüyorum bu turnuvada Göksel'im.
1: Bir diğer tarafta da fil dişi sahili Norveç'le karşı karşıyaydı. 2-1 kazanan taraf Norveç oldu. Son dakikada Haaland'ın attığı golle Norveç yoluna devam eden taraf oldu.
0: Evet, burada aslında Norveç de iyi bir turnuva geçiriyor desek yeridir Haaland'la beraber. Haaland'ın da bu ilk Dünya Kupası. ki kendisi de gol krallığında şu anda Mbappe ve Messi'den sonra ikinci sırada gelen bir isim. O yüzden de yani özellikle hücum, tekrar hücuma değinmek istiyorum. Yine hücum çeşitliliği anlamında burada Fildiş sahiline göre daha iyi olan taraf Norveç'ti. Ki hücum hattının katkılarıyla beraber de burada maçı kazanmayı başardılar. Ancak burada Norveç'te ben başka bir ismi ön plana çıkartmak istiyorum. Patrick Berg, yani hakikaten geçtiğimiz sezonun başında da takımın başında Ole Gunnar Solskjaer varken de kendisini takımda görmek istiyordu. Yani inanılmaz bir kariyer gelişimi. Bodo Glimt'le beraber zaten çok iyi performanslar gösterdiğini görmüştük. Avrupa Ligi'nde yarı final oynadı o takımla beraber ve o gelişimini sürdürmeye devam ediyor bu Dünya Kupası'nda. Ya hakikaten çok iyi işler çıkardığını söylesek yeridir. Bence Fildiş-Sahili karşılaşmasının da ana yıldızı burada Haaland'dan ziyade yine Patrick Berg oldu. Ve orta sahadaki dinamizmiyle beraber Fildiş-Sahili karşısında turu getiren baş isim oldu desek yeridir herhalde kendisi için.
1: Ve bir diğer mücadele, Hollanda-Fas mücadelesi, penaltılarda kazanan taraf Fas oldu. Bono karşılaşmada öne çıkan isimdi.
0: Ya o karşılaşma benim açımdan çok garip bir karşılaşma Göksel'in. O karşılaşma sırasında Amerika'dan Hollanda'ya dönüyordum aktarma uçuşum için ve maçın tam penaltılara gittiği anda uçağımız kalktı. Ya uçakta derin bir sessizlik oldu. Pilot anons etti Fas'ın turu geçtiğini. Ya hakikaten de çok ilginç bir andı. Çünkü ya hakikaten küfürler falan havada uçuştu. Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Bir uçuş sırasında bu kadar hooliganizmin olduğunu. Ya tabii ki bu doğal. Yani uçağın %80-85'i Hollandalı taraftarlar oluşturuyordu. Uçak Hollanda'ya gittiği için ama burada Fas'ın turu geçmesini sürpriz olarak değerlendirmiyorum. Bence Fas zaten daha iyi olan taraftı turnuva genelinde Hollanda'ya kıyasla. Burada evet Hollanda karşılaşmada öne geçti ve uzatma dakikalarında gelen Fas golüyle maç uzatmalara taşındı ama burada Hollanda turu geçse benim açımdan daha sürpriz olurdu. Çünkü ya baktığımız zaman Fas özellikle 2022 Dünya Kupası'ndan beri üstüne koyarak devam etmeye, gelişmeye devam ediyorlar. Burada hakikaten Lamine Yamal da milli takım tercihini Fas'tan yana kullansa herhalde şu anki kadroyla beraber ya turnuvanın en büyük favorilerinden birisi olurdu.
1: Tabii en büyük sürpriz diyebiliriz herhalde Paraguay. Almanya'yı elemeyi başardı. Paraguay'ın yolunu nasıl değerlendiriyorsun?
0: Ya hakikaten inanılmaz bir turnuva geçiriyor Paraguay'da. Bizi yenerek üst tura çıktı onlar da turnuvanın ikinci karşılaşmasında en iyi üçüncüler arasına girerek. Burada Almanya karşısında kendilerine çok fazla şans vermiyordum. Yani doğruya doğru konuşmak gerekirse karşılaşmada öne geçen taraf da oldular. Burada Almanya beraberliği yakaladı ama ya baktığımızda Almanya bile Paraguay kalesine gitmekte karşılaşma özelinde ciddi derecede zorluk çekti Göksel'in. Yani ben bu kadar tutuk bir Almanya göreceğimizi düşünmüyordum bu karşılaşmada. Burada Gustavo Alfaro'ya bir parantez açmamız gerekiyor Paraguay teknik direktörüne. Ya hakikaten turnuvaya gelmeden önce de burada Amerika kıtasında favori takımları yendiler. Bu turnuvaya geldiklerinde kendilerinden çok fazla bir beklenti yoktu. Ama hakikaten de inanılmaz bir turnuva geçiriyorlar. Burada turnuva genelinde bizi de yendiler. Almanya karşısında penaltılarda ki yani çok kaotik penaltı atışları oldu Göksel'in. Sen de izledin zaten hakikaten de yani Paraguay ilk 5 penaltıda da işi bitirebilirdi ama özellikle Sanabria ve Balbuena'nın penaltıları burada birazcık Paraguay taraftarına da saç baş yoldurmuştur diye tahmin ediyorum ama burada tabii ki futbolun cilvesi olsa gerek turu geçmeyi de başardılar. Jonathan Tah'ın kaçırdığı penaltının ardından Canale'nin golüyle beraber.
1: Ve bir diğer eşleşme Brezilya-Japonya arasındaydı. Japonya 1-0 öne geçti ama skoru koruyamadı. Brezilya geri dönmeyi başardı ve yoluna devam ediyor Brezilya.
0: Ya ilk yarıya bakarsak yoksa herhalde Japonya'nın turu geçeceğini varsaydı bütün futbol kamuoyu ki ben de öyle düşünüyorum. Çünkü ya Japonya golü attıktan sonra da Brezilya özellikle o kapalı savunmayı açmakta ciddi derecede zorlandı. Burada Cunha'nın çabaları yeterli olmadı diyebilirim ilk yarıda. Ya ilk yarının ardından ben Brezilya'nın da bir çözüm bulabileceğini düşünmüyordum. Ama burada Casemiro o savunmayı kırmayı başardı. O savunma direncini Casemiro ile kırdı Brezilya ki ardından da uzatma dakikalarına gelen Martinelli golüyle beraber de turu geçen taraf Brezilya oldu. Ya burada Japonya'ya birazcık yazık oldu demek istiyorum. Çünkü ya oynadıkları oyunla hakikaten ya 4 karşılaşmada da herhalde bütün futbol severlerin kalbine işleyen bir takım oldu desek yeridir Japonya için. Hem sahada taraftarlarıyla

0: özür diliyorum. Hem sahada oyuncularıyla hem de tribüne taraftarlarıyla. Hakikaten de bu Dünya Kupası'nın renkli ülkelerinden birisi olmuştu Japonya, ki burada ilk yarıda oynadıkları oyuna bakarsak da üst tura geçmesini öngörüyorduk aslında, ama burada maalesef demek isteyeceğim, çünkü bu karşılaşmada Japonya'yı destekliyordum kişisel olarak. Maalesef ki Brezilya'nın turu geçtiğini gördük.
1: Kanada'ya ne diyorsun peki? Kanada'da Güney Afrika karşısında kazandı. Grup aşamasında en keyifli futbol oynayan takımlardan da, ama son 32'de zorlandıklarını gördük.
0: Evet, yani son 32'de zorlandılar. Kanada aslında Dünya Kupası'na iyi bir giriş yaptı. Özellikle onlar da hücum hattıyla ön plana çıkan bir takımdı. Burada Jonathan David de ve Kyler'in iyi performans göstermişlerdi grup aşamasında. Ama Güney Afrika'ya karşı zorlandılar. Ki Güney Afrika'da aslında ilk karşılaşmaya bakarsak herhalde turnuvanın en kötü takımlarından birisidir demiştik. Ama burada üst tura çıkmayı başarmışlardı. Karşılaşma da aslında nispeten, yani kağıt üzerinde sıkıcı bir karşılaşmaydı. Yani burada uzatma dakikalarına gelen gole kadar aslında çok fazla bir aksiyon da görmedik karşılaşmada, özellikle ilk yarıda. Ama karşılaşmanın geneline bakarsak burada turu geçmeyi hak eden tarafın Kanada olduğunu söylesek herhalde yanılmış olmayız Gökseren.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki, selamlar, bence de çok iyi turnuva oluyor. Benim beğenmediğim ve maçı etkileyen verilen verilmeyen kötü hakem kararları var diyor. Nasıl değerlendiriyorsun turnuvada hakemlerin performansını Eralp?
0: Ya ben özellikle şunu çok beğendim Göksel. Bunu MLS'de çok sık görüyorduk zaten. VAR kararlarının ardından hakemin mikrofon üzerinden bütün stada duyuru yapması. Ya benim şahsi olarak belirtmem gerekirse ben bu özelliği çok beğendim. Ya bunu dediğim gibi MLS'de görüyorduk. Ya umarım ilerleyen yıllarda da yerel liglerde de bu özelliği görürüz. Ya çok fazla hakem hatası oluyor mu? Evet, yani bazı göze çarpan hatalar oluyor. Ama yani bunu genele vurursak bence, ya genel olarak bence iyi hakem performansları da izliyoruz. Özellikle ya bizim Paraguay karşılaşmasındaki hakemimiz de ya burada özellikle Türk taraftarlar nezdinde ciddi derecede sempati kazandı turnuvanın ardından.
1: Yani Eralp, onu diyecektim tam, o açıklama olayı denilince onun yıldızına denk geldin sen zaten yerinden yani.
0: Evet evet, yani ben de ilk defa tribünle duyunca bir şaşkınlık geçirmiştim ki böyle bağıra bağıra şey yapınca, ya hakikaten de inanılmaz hype'a girmiştik sevgili Can'la beraber, ama maalesef o maçta da işler istediğimiz gibi gitmedi ardından.
1: Peki bugünkü karşılaşmalara baktığımızda son 32'yi bugün sonlandıracağız. Avustralya ve Mısır karşı karşıya gelecek. Hangi tarafı tura daha yakın görüyorsun?
0: Ya burada Avustralya aslında turnuvaya birazcık underdog takım olarak girmişlerdi. Ardından ilk karşılaşmada bizi yenince burada belli olarak bir takım beklentilerde yükseldi kendilerine karşı. Keza Mısır'a da baktığımız zaman aslında iyi bir grup aşaması geçirdiler desek yeridir herhalde. Burada henüz yenilgileri yok grup aşamasının ardından kendilerinin. O yüzden de bu karşılaşmada yani her şey olabilir gibime geliyor. Yani aslında iki birbirine denk takım karşılaşacak desek yeridir burada. O yüzden de bir şey kestirmenin çok zor olduğunu düşünüyorum. Özellikle ya beşli savunmayı ben Mısır'ın nasıl açacağı konusunda ciddi derecede tereddütlerim var. Çünkü ya Mısır hücum hattına baktığımda evet, çeşitlilik anlamında hakikaten zengin bir hücum hattı. Özellikle burada 9 numaraların Omar Marmut olduğunu varsayarsak hakikaten de iyi bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Ancak burada Avustralya'nın iyi savunma performansı ve o kale önüne çektikleri seti Mısır nasıl aşacak bu karşılaşmada, ben gerçekten merakla bekliyorum. Burada karşılaşmanın bence belirleyici unsuru Avustralya'nın defansı olacak Göksel'in.
1: Bir dinleyicimiz selamlar Göksel'in, İtalya'da da vardı sanki demiş. Evet evet, yani MLS'de başladı, birçok ülkede kullanılmaya başlandı, Bundesliga 2 olsun Bundesliga olsun. Ama oralarda sıkıntılar şu, yani evrensel bir dille açıklanmıyor, İngilizce açıklanmıyor, İtalyanca, işte Bundesliga'da Almanca açıklanıyor, şey çok kötü oluyor yani. Şimdi tribünden tepki geliyor ama biz anlayamıyoruz Eralp maçı anlatırken.
0: Evet evet. Ve şey yani mesela hakem yine İngilizce olarak bahsediyor bundan, ama atıyorum bu karşılaşmalarda tamamen parazi söylüyorum, Paraguay Almanya oynuyor. Tribünde İngilizce bilmeyen %60-%70'lik bir taraftar kesimi de var. O yüzden burada herkes birbirine bakıyor böyle reaksiyon anlamında, ne karar verdi ne karar verdi diye. O da hakikaten birazcık burada işleri eğlenceli noktaya getiren bir etken bana kalırsa. Yani ligimizde görürsek bu kuralı, ya hakikaten nasıl olur özellikle dolu tribünler altında yani.

0: dört büyük diye bahsettiğimiz kulübün karşılaşmalarında hakikaten böyle eğlenceli anlara sahne olabilecek bir yenilik olur diye düşünüyorum
1: hatta
0: bugün.
1: Hatta Eralp ilk maçta Güney Afrika maçında oyuncu da anlamamıştı yani. Sampaio o kadar kötü
0: İngilizce ifade etti ki. Hatırlıyorum yani, o yüzden de burada birazcık oyuncuları da dumura uğratan bir yenilik oldu bu hakemin sesli olarak bahsetmesi. Ya burada evet bazı ligler artık yavaş yavaş gelmeye başladı ama oyuncuların çok aşina olmadığı bir yenilikti bu.
1: Ve bir diğer karşılaşma bugünkü Arjantin. Yeşilburun Adaları ile karşı karşıya gelecek. Messi inanılmaz bir turnuva geçiriyor gerçekten. Yeşilburun Adaları da sürpriz peşinde. Nasıl değerlendiriyorsun bu eşleşmeyi?
0: Ya senin de söyleyeyim ya, burada Messi herhalde turnuvanın en favori, daha doğrusu turnuvanın en formlu iki oyuncusundan birisi burada. Mbappe ile beraber zaten gol krallığında yarışıyorlar. Ya hakikaten inanılmaz bir grup aşaması geçirdi. Turnuvaya zaten hat-trick'le başladı. Ardından iki gol buldu. Grubun son aşamasında yedek başladı. Yedek başladı. Ürdün karşılaşmasında az süre almasına rağmen çok güzel bir free kick golü attı. Ya burada Messi back to back şampiyonluğu hakikaten istiyor. Evet, burada yan parçaları da iyi olan bir Arjantin'den bahsediyoruz. Fransa kadar kağıt üzerinde iyi bir kadroları olmasa da Messi'nin çevresinde iyi bir kurulmuş kadro var. Burada Messi'yi destekleyen 10 kişiden oluşan bir Arjantin kadrosu var. Hani futbolda bir tabir var ya, bir yıldız 10 asker diye. Hakikaten de burada işler birazcık Arjantin nezdinde buna çıkıyor. Evet, kağıt üzerinde büyük isimler var burada. De Paul olsun, McAllister olsun. Ama bu takımın net bir şekilde yıldızı Messi ve burada Messi'yi korumaya yemin etmiş 10 tane askerden bahsediyoruz. O yüzden burada ben Arjantin'in rahat bir eşleşme geçireceğini düşünüyorum Yeşilburun Adaları karşısında. Ya ben çok büyük bir sürpriz olmazsa da burada Arjantin'in finale çıkacağını düşünüyorum zaten Göksel'in. Yani grup aşamasında oynadıkları oyunla bunu kanıtladılar bence. Ve Messi'nin o tekrardan belki de son Dünya Kupası'nın olması ve bir şampiyonluk daha istiyor olması burada bence ana etken olacaktır bu turnuvada. Sadece Yeşilburun karşılaşması için söylemiyorum bunu. Genel olarak turnuva nezdinde söylüyorum. Ya bence burada Messi o back to back şampiyonluğu istiyor ve buna engel olabilecek tek takım bana kalırsa tekrardan Fransa olacak.
1: Ve son 32'nin son karşılaşmasında da Kolombiya ve Gana karşı karşıya gelecek. Benim grup aşamasında en beğendiğim, en keyif aldığım takımlardandı Kolombiya. Gana da gerçekten dirençli bir takım. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun?
0: Yani kesinlikle senin de söylediğin gibi iki takımın da çok iyi hücum hattı var. Ya burada Ames Rodriguez yani artık yaşı 35'e dayandı ve ya kulüp bazında artık son ya 5-6 senesi kayıp olan bir adamdan bahsediyoruz ama ya milli takım düzeyinde oynadığı oyuna bakınca da ya hakikaten 2014 Brezilya'daki Ames Rodriguez'i hala sahada izliyoruz gibi geliyor. Yani Kolombiya benim de izlediğim en zevkli takımlardan birisi bu turnuvada. Savunması olsun, orta sahası olsun, hücum hattı olsun hakikaten de ya birbirini çok iyi tamamlayan bir takım. Evet, burada Gana'nın da etkili silahları var. Özellikle Semenya olsun, Ayem olsun, orta sahada Thomas Partey olsun ama ya karşılarında da hakikaten turnuvanın en iyi takımlarından birisi var ve burada az önce bahsettiğimiz Arjantin ve Kolombiya'nın bu akşam kazanacağını varsayarsak, iki takımın da fire vermediğini varsayarsak da ya son 16'da hakikaten çok güzel bir eşleşme izleyeceğiz burada Kolombiya ve Arjantin bazında. Ya benim bu turnuvada en beğendiğim takımlardan birisi az önce de belirttiğim gibi Kolombiya. Hakikaten de ya hakikaten izlerken böyle çok zevk aldığım bir takım. O yüzden de ben bu akşamdan da bir Kolombiya galibiyeti bekliyorum Gana karşısında.
1: Peki Eralp, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim Gökten'im. Sana da yayınlar dilerim ayrıca.
1: Teşekkür ediyorum. Eralp Issı hattımızdaydı. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, şimdi araya gideceğiz. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Göksel'in çağrı Saraç'la ortaya karışık devam edecek.
3: Reklam.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam bitti.
2: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
3: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksen'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
2: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.

0: Sheeners, Chelsea. Ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü pensioners lakabını aldı.

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih Hava Faciası'ndan önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'da çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers, yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Aşıdan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Biz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şeker Evi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç kraliyet armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.
2: Ve

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi.

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.

0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve saksağanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle saksağanlar. Newcastle United'ın forması saksağan kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından saksağan lakabı verildi.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek kullanmaktadır.

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.

0: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı.
1: Fenerbahçe forvet hattında bu kez işini şansa bırakmak istemiyor. Sarı lacivertlerin gündemindeki isimse son yıllarda Avrupa futbolunun en dikkat çekici çıkış hikayelerinden birine imza atan Serhou Girassi. Yıllarca potansiyel vadeden ancak beklenen patlamayı yapamayan Gineli golcü kariyerinin ilerleyen dönemlerinde adeta küllerinden doğdu. Şimdi ise adı Fenerbahçe'yle anılıyor. Saadettin Saran ve yönetiminin tohumlarını attığı transferde Hakan Safi ve Aziz Yıldırım da oyuncuyla ilgilendikleri açıkladılar. Peki Serhou Girassi kimdir? Girassi'yi inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. 12 Mart 1996'da Fransa'nın Arles kentinde dünyaya gelen Girassi futbola Laval altyapısında başladı. Henüz genç yaşlarda gösterdiği golcü kimliğiyle dikkat çeken oyuncu alt yaş kategorilerinde attığı gollerle kısa sürede A takıma yükseldi. İlk profesyonel sezonunda sergilediği performans onu Lille'e taşımıştı ancak kariyerinin ilk yılları beklendiği kadar kolay geçmedi. Lille, Auxerre, Köln, Amiens ve Rennes derken sürekli yeni bir başlangıç yapmak zorunda kaldı. Özellikle Köln döneminde yaşadığı sakatlıklar gelişimini büyük ölçüde yavaşlatmıştı. Buna rağmen pes etmedi. Amiens ve Rennes'le yeniden çıkış arayan Girassi, istikrarsız performansı nedeniyle Avrupa'nın elit golcüleri arasında gösterilemiyordu. Kariyerinin yönünü değiştiren hamle ise Stuttgart'a gitmesiyle oldu. Alman ekibinde adeta yeniden doğan Girassi, Bundesliga'nın en dikkat çeken golcülerinden biri haline geldi. Gösterdiği performans kısa sürede Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekti. Asıl patlamasını ise 23-24 sezonunda yaptı. Bundesliga'da Harry Kane gibi yıldızlarla gol yarışına giren Girassi 30 maçta 30 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Bu çıkış Alman devi Borussia Dortmund'un da dikkatinden kaçmamıştı. Dortmund Girassi için yaklaşık 18 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyerek transferi tamamladı. Birçok futbol otoritesine göre bu rakam son yılların en başarılı fiyat performans transferlerinden biri olarak değerlendiriliyordu. Dortmund'da transfer olduktan sonra beklentilerin altında kalacağı düşünülüyordu. Çünkü Stuttgart performansının tek sezonluk bir çıkış olduğu yorumları yapılıyordu. Ancak Girassi bunun tesadüf olmadığını kısa sürede göstermişti. İlk sezonunda 50 maçta 38 gol, 9 asist üreten Gineli santrafor Avrupa'nın en formda golcülerinden biri haline geldi. 24-25 sezonunda Devler Ligi'nde çıktığı 14 maçta 13 gol atan Girassi, Rafinha ile birlikte turnuvanın gol kralı oldu. Peki, Girassi nasıl bir oyuncu? Onu anlatan en doğru kelime güç. Ceza sahasında bulduğu en küçük fırsatı gole çevirebilen bir forvet. Güçlü fiziği sayesinde sırtı dönük oynayabiliyor, hava toplarında etkili olabiliyor ve rakip stoperlerle sürekli temas halinde olmasına rağmen kendine vuruş açısı yaratabiliyor. Özellikle ön direk ve arka direk koşularında oldukça etkili. Bunun yanında hava toplarında da ciddi bir tehdit oluşturuyor. Girassi yalnızca bir ceza sahası golcüsü değil. Pres gücü yüksek, takım arkadaşlarına alan açan ve hücum hattının merkezinde oyunu taşıyabilen bir santrafor profiline sahip. Ancak tabii ki kusursuz bir oyuncu da değil. Kariyeri boyunca uzun süreli sakatlıklarla

0: mücadele etti. Zaman zaman formsuzluk dönemleri yaşayabiliyor. Ayrıca yaklaşık 50 milyon euro seviyesindeki serbest kalma maddesi de transferin önündeki en büyük engellerden biri. Bazen oyunun içine girmekte zorlanabiliyor. Özellikle topun az geldiği maçlarda etkisi düşebiliyor. Hızlı geçiş hücumlarında elit seviyedeki bazı forvetler kadar patlayıcı olmaması da eksiklikleri arasında gösterilebilir. Sonuç olarak Fenerbahçe'nin gündemindeki isim sıradan bir golcü değil. Avrupa'nın en üst seviyesinde kendini kanıtlamış, kariyerinin en verimli dönemini yaşayan bir santrofor. Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yaşayan, Kulüpler Dünya Kupası'nda zirveye çıkan Ciresi yalnızca gol atan değil, takım arkadaşlarını da oyuna dahil eden bir oyuncu. Peki sizce Ciresi Fenerbahçe'nin santrofor sorununu çözebilecek mi? Yorumlarda buluşalım. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam.

0: Güvencel arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Reklam bitti.
2: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık devam ediyor.
1: Reklam.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam bitti.
2: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık devam ediyor.
4: Yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Hattımızda Yunus Aydın var. Yunus hoş geldin.
5: Hoş bulduk. Selamlar, iyi yayınlar.
4: Teşekkür ediyorum. İlk olarak basketbolla başlayalım. Dün 12 dev adam Bosna Hersek karşısında zorlu bir deplasmandı gerçekten. Kazanan taraf oldu. Aslında çok rahat bir maç olmadı bizim için ama kazanmayı başardık. Nasıl değerlendiriyorsun karşılaşmayı?
5: Yani dediğin gibi aslında çok daha kolay bir maç bekliyorduk. Gerçekçi olmak lazım. Bizim için hani hedef maçımızdan çok daha öte bir kolay başlayacağımız ve bütün çeyreklerde maksimum üstünlüğü kuracağımızı düşündüğümüz bir maçtı. Öyle olmadı. Öyle olmadı. Yani 82-75 sahadan galip ayrılsak da aslında yani namalubuz. Gruplarda 5'te 5'iz. Bununla alakalı hiçbir problem yok ama hani oyun gücümüzün birazcık aslında tartışıldığı cedi 36 dakika kesintisiz oyunda tutmak zorunda olduğumuz bir maç oldu. Ya aslında baktığında rakibimizin 90'lı sayılarda kazandığı maçlar var. Ergin Hoca aslında savunma oyununu cedi de uzun bir süre oyunda tutarak rakibi 75'te tutmayı başardı ama bizim beklediğimizden daha güç gösterisi yapamadığımız, aslına baktığın zaman daha fazla eleştiri yapabileceğimiz bir oyuncu vardı. Yine kazandık, evet, 5'te 5'iz. Dediğim gibi bu konuda hiçbir problem yok ama eleştiri vardı bence. Birçok eleştiri yapabileceğimiz bir durum var. Sadece Ergin Hoca'ya bence ekstra bir parantez açmak lazım. Onların istediği gibi bir oyunla başladı ve onların bize göre daha rotasyonlu, çok doğru bir zamanda yüksek oyuncu profilimizi doğru anda oyuna sürerek bence rahat bir şekilde aslında maçın sonunda maçı aldı. Yani kazanabileceğimizden ben hiçbir an şüphe etmedim. Oyunun hep mutlak üstünüydük ama baştan itibaren farklı bir şekilde kazanabilme potansiyelimiz bir maçı daha fazla oyunumuzda depo göstererek ya da bizi yani Eurobasket sürecinde de işte sürekli konuşuyorduk Almanya maçına kadar. Onlar da buraya geldi. Biz de oraya gittik ama biz daha fazla zayıf yanlarımızı göstererek gittik diye. Dün de oyun özelinde aslında öyle oldu. Birazcık oyunumuza eleştiri yapmak lazım diye düşünüyorum. Oyunumuzu daha fazla geliştirmemiz lazım. Çünkü artık Cedi gibi yani NBA merkezi olduğunu düşündüğümüz oyuncularımız daha çok Avrupa'da, daha çok bir arada olacaklar. Alperen'i bir kenara tabii ki ama bu oyuncu grubunun bu tarz elemelerde, çünkü hepimiz biliyoruz NBA oyuncuları bu tarz eleme maçlarına zaman zaman gelmek istemiyorlar. İşte çeşitli bahaneler sunuyorlar. NBA'deki 80 hatta playoff oynuyorlarsa daha fazla süren maçları yoğun tempoyu bahane göstererek takıma entegre olmuyorlar ama biz daha çok artık Avrupa merkezli bir takım olduk ve Ergin Hoca da eğer Panathinaikos'tan sonra işte şu an adı geçiyor Real Madrid'de çalışmayacaksa daha o daha milli takım olacak bir dönemdeyiz. Daha fazla bir arada olacağız. Bu da oyunumuzu elbette geliştirecektir. Ama dün itibariyle oyunumuzu elbette geliştireceğimiz şeyler var.
4: Peki bir diğer tarafta tabii bireysel olarak performanslar. Alperen Şengün yani oyunun bir bölümüne ağırlık koymak istedi ama pek istediği ağırlığı koyamadı. Tarık Biberoş keza ritmi bir türlü yakalayamadı.
5: Yani tabii şimdi Alperen Şengün aslında Ergin Ataman'ın açıklamasına baktığında şöyle söylüyor. Yani hücumda Alperen Şengün ikinci yarıda daha etkili kullandık diyor. Özellikle boşluklar kaçırmamıza rağmen iyi basketbol oynadık dedi Ergin Hoca. Biz de savunmayla kazandık. Yani oyuncularımızın net bir şekilde hücum üstünlüğünü gösterip bu kalitemizi sahaya yansıttığımız bir oyun dersek çok gerçekçi olmaz. Yani Ergin Hoca'nın da söylediği gibi Bosna Hersek tarafı gerçekten iyi bir basketbol oynadı. Ya ama pazartesi günü İsviçre'de kendi sahamızda oynayacağız. Grubu 6-6 ile bitirmek çok önemli şüphesiz. Ama beklediğimizden zor bir maç oynamamızın ana sebebi hani senin de az önce bahsettiğin Alperen gibi hani bizim süperstar olarak adlandıracağımız oyuncularımızdan net bir şekilde maç boyunca yararlanamamamız oldu. Kritik anlarda iyi oynadılar mı? Oynadılar. Evet, Alperen maç sonunda iyiydi. Ama bizim beklediğimiz şey hani senin de söylediğin gibi biz devre arasında 5 seyirde girdik. Yani biz 5 seyirde girmek yerine 12-13 sayılarda önde bitirebileceğimiz bir maçtı. Biz bu şekilde oyunu domine edip minimum yara alarak gitmeyi istiyoruz. Yani bu işin sonu hani işte dünya şampiyonasıysa, olimpiyatsa, Eurobasketse hani yani biz oralarda yeniden yani çünkü şu an baktığında Avrupa'nın en iyi takımı olarak gösteriliyoruz. birçok otoritede, FIBA'da. Ama dün oynadığımız oyun bunun muadili bir oyun değildi. E tabii ki çok hani bireyselle konuştuğumuz için söylüyorum. Cedi de maç sonunda söyledi. Yani Boston Ersek'te forma giymek Cedi için de hani güzel bir anı olmuş. Maç sonunda da şöyle dedi Cedi. Yani gerçekten harikaydı. Boston Ersek'te tekrar oynayabildiğim için çok mutluyum. Benim için kesinlikle güzel bir anı oldu. Tabii ki galibiyeti aldığınız için de mutluyum diye. Tabii ki Cedi için de ekstra önemi olan bir maç. Belki Ergin Hoca Cedi'yi 36 dakika oyunda tutarak bu anlamda da Cedi'ye bir jest yapmış olabilir. Çünkü Ergin Ataman'ı biliyoruz. Oyuncu ilişkileri çok yüksek olan bir koç. Ya buna kulüp bazında birçok örnek verebilirim. Türkiye'de çalıştığı zamanlarda işte mesela Carlos Arroyo gibi, Shane Larkin gibi, Darren Williams gibi oyuncularla birebir zamanında hep, yani oyun kurucularla hep çok ekstra anlaşıp hatta bütün oyun kurucularıyla birebir de tatile gitmiş bir hoca, aileleriyle vesaire. Oyuncu iletişimine çok önem veriyor. Cedi o pozisyonda olmasa da Cedi'ye de bence dün Boston Ersek maçında böyle bir jest yaptı hoca.
4: Kesinlikle öyle ve tabii onun dışında Ergin Ataman'ın yani maç içerisinde de oyunculara sinirlendiği anları gördük. Özellikle buradan nasibini alan Şehmus Azer vardı.
5: Yani kesinlikle hani Şehmus hani en gergin anına geldi hocanın. Yani tam da oyunda böyle Ergin Hoca'nın çizdiği iki setten de mola dönüşünde yararlanamadıktan sonra Şehmus'un oyundan çıkması, hani Şehmus da bir şey demek istiyor aslında orada diyecek mi, ama Ergin Hoca zaten o en kızgın halindeydi adeta. Ya Ergin Hoca çok başka bir hoca. Yani ben hani bence Türkiye basketbol tarihinin yani en iyi antrenör olduğunu düşünüyorum. Yani buna hani bir Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş tarafsız bakmak lazım. Kendisine maddi olarak imkanların verildiği bütün sonuçlarda. Yani bakıyorsun işte Panathinaikos, bakıyorsun Anadolu Efes. Yani Galatasaray'da yarı bütçeyle bile ne final serileri oynadığını hepimiz hatırlıyoruz. Efes'te ve Panathinaikos'ta da kendisine şans geldiğinde, yani hatırlayalım, pandemi döneminde o sezon yarıda kalmasaydı EuroLeague'de, yani şampiyon olacaktı. Üst üste 3. seneye ambargo koyacaktı. Sonrasında Panathinaikos'u yıllardır, yani bir sene öncesinden Panathinaikos 20 takımlık ligde yanılmıyorsam ya 18 ya 19. olmuştu. Yani geldi oradan, dedi ki Atina'da, yani dedi ki biletlerinizi hazırlayın, biz dedi Final Four oynayacağız, yani şampiyon olacağız. Hatta sonrasında kendi de bunun hani aslında o gün inanmadığı bir iddia olduğunu ama o çıtayı oraya koymak zorunda olduğunu söylemişti. Ve sonrasında hem ligde hem de EuroLeague'de şampiyonluğu getirdi. Bizim için de çok büyük bir şans. Yani defalarca kez bu konuda hani Ergin Hoca milli takımda daha önce de çalıştı. Daha önce şu anki mevcut federasyonla gerginlikleri de vardı. Bunu da hallettiler. Sonrasında yeniden göreve geldi. Bence hani uzun yıllar Türkiye basketbolunun başında olmaya devam etmesi lazım. Bizim için çok çok önemli bir hoca. Kulüple alakalı şeyleri dışarıda bırakarak söylüyorum. Dediğim gibi onların hiçbir önemi yok. Zaten dönemde bir problem vardı, hatırlıyorsun Ali Koç döneminde. Ya Ergin Hoca Galatasaraylı zamanında yaşadığı problemlerden dolayı Fenerbahçe'yle, Ergin Ataman çalıştığı sürece milli takıma oyuncu göndermeme durumu vardı Fenerbahçe'nin. Bu da ekarte edildi. Bu problem de çözüldü. Yani dün Şehmus konusunda da ya hoca gergin bir hoca, zaten bunu hep biliyoruz. Ergin Ataman yani gerçekten Türkiye basketbolunun hani hem sinirli hem de başarılı hocalarından bir tanesi. Ergin Hoca'nın hani yani kızdığı yerde gül biter diyelim. Çok başarılı bir antrenör bence. Türkiye basketbolda ona sahip olduğu için bence çok şanslı.
4: Kulüp olarak nasıl bir yol izleyeceğini düşünüyorsun Ergin Ataman'ın? Çünkü Panathinaikos'la yolları ayırdı artık.
5: Yani evet, aslında Ergin Hoca için de zor bir dönem oldu. Yani bunu kabul etmek lazım. Çünkü Panathinaikos'un çok zor bir başkanı var. Gerçekten çalışması çok zor bir başkan. Yani Ergin Hoca'nın da bundan pozitif anlamda ya da negatif anlamda çok fazla hani hem nasiplendi hem de kendisine negatif anlamda çok fazla şey kattı olmuştur. Ergin Hoca'yla da hani birebir konuşan, röportaj yapanlar bunu bilir, zamanında da anlatıyordu. Şimdi Real Madrid konuşuluyor. Yani Real Madrid'in listelerinden evet, yani birinde var ama ne kadar önlerde ben bu konuda çok emin değilim. Şimdi Scariolo sürecinden sonra 3 aday var. Birisi Perasovic, diğeri Sfalopoulos, diğeri de Ergin Ataman. Ama bence senelerdir bu işin başında olan, yani Redondo, Paco Redondo, hani Pablo Laso döneminde de çok uzun süre biliyorsun yardımcılık yaptı. Yani şimdi İspanyol medyasına baktığında Paco en büyük aday. Ama hani bizde şu an baktığında Ergin Hoca'nın da listede adı geçtiği söyleniyor. Bana Ergin Ataman Real Madrid birlikleri çok olabilir gibi gelmiyor. Ben hocanın sıcak yaklaşacağını düşünüyorum. Çünkü kendisi daha önce Türk basketbolunda, İtalya basketbolunda, Yunan basketbolunda defalarca kez bu başarıları sağladı. Yani NBA'de olmasının çok mümkün olmadığını biliyor. Daha önce bunu Oktay Mahmuti de söylemişti. Yani NBA çok başka bir şey istiyor sizden. Gelip bu sistemin bir parçası olmanızı. Hatta Ergin Hoca ile ben de röportaj yaptım. Yani yardımcı, Ergin Ataman işine gidip NBA'de yardımcı antrenör Spoelstra'nın yardımcısı olması vesaire çok mümkün değil. Yani Ergin Hoca bu egoda bunu kabul etmez. Hani o sistemin bir parçası olmaz. O yüzden mutlaka Avrupa'da devam edecektir ama Real Madrid'e göre yani bana çok olası bir ihtimal gibi gelmiyor. Bence Real Madrid kariyeri olmayacak. Ben Ergin Hoca için yani bir sene dinlenmesinin hani kendisi için de faydalı olduğunu düşünüyorum. Milli takım süreci de var zaten ama hani bunu yapar mı? Çok mücadelenin içinde bir hoca. Yoksa her şekilde bir anlaşma sağlar mı? Bunu bilmiyorum ama bence Ergin Hoca için doğrusu hani Panathinaikos sürecinden yıprandıktan sonra da bir sene dinlenmesi ve milli takıma kanalize olması yaklaşan şampiyonlar için bizim için zaten en iyisi olur.
4: Peki tabii basketbolla ilgili transfer haberleri de var. Özellikle Shane Larkin, nasıl yorumluyorsun Fenerbahçe'de diyebiliriz artık Larkin için.
5: Kesinlikle Larkin Fenerbahçe için çok da ciddi bir fedakarlık da yaptı. Efes'teki son maaşını bıraktı. Hatta son maaşı artı bir önceki maaşının ikisinde $400,000 yakın bir kısmı bıraktı. Larkin'e geçen sene Fenerbahçe'nin hep bir şekilde ilgisi vardı. Ben geçen sene Cenk Venda ile konuştuğumda da mesela bunu haberleştirmiştim. Yani haber net bir şekilde ilgileniyor Fenerbahçe. Yıllardır zaten Türk basketbolunda şu an Shane Larkin'i istemeyecek üst bir takım yoktur. Evet, sakatlandıktan sonra çok form tutmadı Larkin. Bunu biliyoruz. Özellikle bir önceki Eurobasket şampiyonasında hatırlarsın. Yani bir parmaklarıyla alakalı bir hassasiyeti, ya bu konuyla alakalı adeta bir psikolojik anksiyete durumunda hani bir tedirginliği vardı. Bu da onu çok fazla performans olarak geri attı ama kalitesinin tartışılmayacağı kesin. Bir ki baktığında Fenerbahçe basketbolunun tarihine yani Scottie Wilbeck'in, Bobby Dixon gibi, şimdi Larkin gibi hani milli takımda oynamış devşirme oyuncularla Fenerbahçe'nin de iyi anlaştığını da görüyoruz. Yani bence Shane Larkin de bunlardan bir tanesi. Tabii Fenerbahçe'nin basketbolunda hani Shavon Shiles var, Kay ile ilgileniyor Fenerbahçe, Marcus Bingham ile ilgileniyor, Trent Forrest ile ilgileniyor, Sargun Yas var, Sertaç Şanlı ile Beşiktaş'tan anlaşmak üzere yıllık $400,000 oynayacak. Fenerbahçe'de daha önce çok yüksek bir maaşı oynuyordu. Ciddi bir basketbol revizyonu olacak Fenerbahçe'de, bu ortada. Şimdi yönetim değişikliğinin de şimdi artık Cem Bey değil Ömer Onan ilgileniyor. Ömer Onan ve Mehmet İman, Murat Ülker'in kuzeni, ikisi basketbol şubesinin ilgilileri artık. Yani Sanat Çeskevicius tabii ki devam ediyor ama Fenerbahçe'de bir numara Tarık'la tabii yola devam. Bir işte ilk başta istenen o. İkincisi de tabii ki artık yeni projede hem Derya Yanlı hem de Sanat Çeskevicius'un da yine bu projenin mimari devamı olacağı net bir şekilde ortada. Ama bir numara Fenerbahçe'de şu an en hızlı açıklanması beklenen iki transfer. Birincisi Sertaç, diğeri de Shane Larkin.
4: Peki bir diğer tarafta Beşiktaş EuroLeague biletini aldı. Hamlelerini yapacak ilk hamlesi de Furkan Korkmaz oldu. Nasıl değerlendiriyorsun Beşiktaş'taki süreci?
5: Yani şimdi Beşiktaş EuroLeague'e şu an mental olarak ayak uydurmak zorunda. İlk başta bu var. Yani ilk başta buna çok önem vermesi lazım. Yani bu da mümkün olan. Şimdi biz Dušan Olimpijević'i EuroLeague sahnesinde daha önce gördük. Ama ne kadar başarılı, şimdi orası meçhul. Şimdi yepyeni bir meydan okuma Beşiktaş için. Baktığı zaman da buraya yüksek isimlerle adapte olmak zorundalar. Şimdi Furkan performans olarak baktığın zaman NBA'den sonra çok dikiş tutturabildi mi? Hayır. Yani zaten Furkan'ın kariyerini son birkaç yıldır aşağı doğru hızla inerken hepimiz seyrettik. Yani 1997 doğumlu olmasına rağmen bazı şeyleri çok hızlı tükettiği konusunda bence hepimiz hemfikiriz. Yani ama şu an kendisinin de Beşiktaşlı olması, Furkan iyi bir Beşiktaşlı ve sonrasında tabii ki iyi bir

0: eski basketbolcunun adresi gibiydi. Yani buna Denizli vesaire de örneklendirebiliriz. Ama sonrasındaki Tofaş sezonu ve şimdi akabinin de Beşiktaş da bence kendisi için bir fırsat. Yani biz çünkü Furkan'la Beşiktaş birlikteliği hem Furkan'ı taraftar desteği ve kendi tuttuğu takımla oynaması olarak hem de Euroleague sahnesine yeniden dönen birisi olarak. Çünkü Furkan senelerdir Euroleague sahnesine uzak. Yani Beşiktaş'ın da bu işe bir NBA'de oynamış Türk basketbolcuyu takımına katarak mental olarak hazırlanması sürecinde çok çok önemli. Beşiktaş Scottie Wilbekin'le de ilgileniyor. Ya oraya da net bir şekilde ilgisi var. Ama burada dediğim gibi Beşiktaş'ın Euroleague sahnesinde oyun olarak ne kadar iddialı olacağından ziyade elbette önemli. Ama Euroleague'e yani vaat ettiği maddi sorumlulukları yapabilmesi çok çok önemli. Yani Mete Can Bilsen ve Scottie Wilbekin ikilisi yani bence Beşiktaş için çok çok önemli ikili olacak. Mete Can'a verilecek para bu arada 1 milyon dolar civarı. Yani yıllık. Beşiktaş şu an kontratlarını net bir şekilde yükseltiyor. Mevcuttaki sponsorlarla da görüşüyorlar. Ben bunu Beşiktaş'ta görüştüğümde de hani doğruluyorlar. İsim sponsoru dahil olmak üzere hani yeni anlaşmalar peşinde. Çünkü Euroleague'e dahil olmak demek çok ciddi bir reklam geliri, çok ciddi bir marka değeri demek. Bunu da sponsorlarına götürerek gelirini arttırmaya çalışıyor. Mevcut yönetim de basketbola maddi olarak desteğini arttıracak. Ayrıca hani şunu da söyleyelim, David DeJulius'la Murcia'da oynuyor şu an biliyoruz, orada da yıldız bir guard, onunla da ilgileniyor Beşiktaş tarafı. Çok ciddi bir kadro revizyonu olacak çünkü Eurocup'ta final kaybedildikten sonra Beşiktaş yoluna Eurocup'ta devam edeceğini düşünerek aslında hareket ediyordu. Yani Real Madrid forması giyen mesela Sissoko'yu da mesela ilgileniyor Beşiktaş, daha bir ismi değil ama Scottie Wilbekin içinde, Sissoko içinde ciddi bir teklifler var. Zaten şu an Özkan Arseven, Beşiktaş'ın basketboldan sorumlu yöneticisi, bu isimlerle ilgilenildiğinde herhangi bir yalanlama yapmıyor. Bununla alakalı bir sıkıntı yok. Ama Beşiktaş şu an çok ciddi bir para harcama döneminde. Ve bunun da yanında Euroleague'e adapte olabilmek gerçekten kolay iş değil. Çünkü Beşiktaş Euroleague'e bir wild card'la dahil olmadı. Bunu hatırlatalım. Beşiktaş Eurocup'ın ikincisi olduğu için Euroleague'e dahil oldu. Ve burada kalması için sportif başarı artı mali yükümlülükleri de net bir şekilde yenilemesi lazım. Bence başaracaklar. Bence bunu başaracaklar ama hani bir numara da Scottie Wilbekin sözleşmesinin imzalanması. İkincisi de Mete Can transferinin bitirilmesi, Furkan'ın bitirilmesi çok çok önemli. Yani biz Scottie Wilbekin'i ve Furkan'ı Beşiktaş'ın maddi olarak değil manevi ve mental olarak Euroleague'e hazırlanması yolunda çok ciddi bir adım olarak görebiliriz.
1: Milli takımımızın son karşılaşması da İsviçre ile olacak. Nasıl değerlendiriyorsun? Nispeten daha kolay bir rakip herhalde Bosna Hersek'e oranla.
0: Hem daha kolay bir rakip hem sahamızda oynayacak olmamız çok önemli. Yani hani bu ikili hani sonuçta iki takım çok güç olarak denk takımlar değil. Biz cidden çok öndeyiz yani güç olarak. Yani kendi sahamızda 6'da 6 ile sezonu kapatmak için çok keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Bence rahat bir galibiyet olacak. Ama hani artık bizim oyunumuzda defo göstermememiz lazım. Yani zaten kazanacağız ama nasıl kazandığımız çok önemli. Yani dün Bosna Hersek maçında da. Yani evet geriye düştük ama ben kazanacağımızı birçok basketbol sever gibi, birçok maçı izleyen gibi tahmin edebiliyordum. Ama daha az defoyla oraya gitmemiz lazım. Daha çok yani çünkü Avrupa basketbolunun biz hani çeyrek finalinde, yarı finalinde elenecek değil, final adayı, en iyi gösterilen takımıyız. Yani bu maçları bir potansiyel final maçı provası. Çünkü analiz ediliyoruz hiç şüphesiz her takım. Bizim ettiğimiz gibi onlar da bizi analiz ediyorlar. Minimum defo göstermemiz lazım. Kendi seyircimizin önünde, kendi ülkemizde çok rahat bir galibiyet bekliyoruz.
1: Peki bir diğer tarafta dinleyicilerimizden gelen mesajlar da var. Futboldaki transferler de soruluyor Yunus. Fenerbahçe'de nedir durum?
0: Yani şimdi Fenerbahçe'de bir kere öncelikle hani durumdan da ziyade taraftarın bir hayal kırıklığı var. Bunu göz önünde bulundurmamız lazım. Çünkü 20 Haziran'a kadar Fenerbahçe'de transferlerde Aziz Bey'in vaat ettiği bir durum vardı. Yani transferlerin sonuçlanacağı yönünde şu an itibariyle bakıyorsun Fenerbahçe'de yani Vedat Muriç transferi var. Vedat harici. Vedat da sakatlandı. Yani benim anladığım kadarıyla Fenerbahçe'deki bakış açısı şu an şu. Yani biz zaten ilk ön eleme turunu geçeriz. Bu mevcut kadromuz buna yeter. Sonrasında da hani transferleri hareketlendiririz Şampiyonlar Ligi yolunda. Ama vaat edilenler bu olmadığı için Fenerbahçe taraftan da elbette bir huzursuzluk, mutsuzluk hali var. Şimdi baktığın zaman Fenerbahçe'nin ilgilendiği oyuncularda şimdi Greenwood zaten

0: genel gündemde. Greenwood'da görüşülüyor. Greenwood'un verdiği 5, Roma'nın verdiği Greenwood'a 5 milyon euroluk bonservis, maaşın daha fazlasını Fenerbahçe veriyor. Ama baktığın zaman Fenerbahçe tarafı da istenilen bonservisi vermiyor. Burada hani iki tarafta bir durumda aslında. Bir taraf oyuncuya istediği parayı veriyor, diğer taraf kulübe istediği parayı veriyor. Baktığın zaman hani Fenerbahçe tarafını şu an ben Roma'ya göre daha şanssız olduğunu düşünüyorum. Vedat Muriç sakatlığından sonra zaten çok uzun süredir gündemde olan Cirasi transferi Fenerbahçe'nin seçim gündeminin başından itibaren zaten gündemde. Fenerbahçe görüşmelere devam ediyor. Çünkü Sörloth'a göre Fenerbahçe tarafı istediğini alamadı. Şimdi iç sözleşmeye gelecek olursak Mert Hakan Yandaş'a tahkim kurulunun kararının ardından bir sözleşme verilecek. Ama ben Fenerbahçe'nin Mert Hakan Yandaş'a da yola devam edeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe diğer tarafta Sar'la olan görüşmeleri şu an askıya aldı. Yani sonuçlandırılamadı. Çünkü Fenerbahçe'nin maddi olarak 26 milyon euro gibi bir harcama limiti kaldı. Bunun arkasından nasıl yasal olarak söylüyorum, nasıl arkasından dolanabilirsiniz? İmaj hakkıyla dolanabilirsiniz. Bunun başka bir türlü yolu yok. Yani oyuncunun imaj haklarını Fenerbahçe'nin sponsoru olan, ki bunun birçok hani zaten elbette masada konuşuyorlardır. Yani Fenerbahçe'nin işte birçok yöneticisi var. İlk başta hani mesela Icardi'nin oynadığı reklam filmini hatırlayalım. Yani birçok hani aynı tarzda firmanın Fenerbahçe yöneticisi de var. Kamer Bey de bunların başında geliyor. Yani isterlerse birçok yolunu bulabilirler. Yani bu bizim mevcutta hareket hamlemiz, hareket manevramız az. Maddi olarak zordayız. Denecek bir şey değil. Ama bir mevcut yavaşlık var. Diğer tarafta Fenerbahçe'nin görüştüğü isimlere bakacak olursak, dediğim gibi ilk başta Cirasi ve Sar ön taraftaydı. Şu an en muhtemel sonuçlandırılacak taraf Cirasi gibi duruyor. Talişka ile mali olarak Fenerbahçe'de gönderilmesi, Halstein'in ilgisi var oyuncuya. Fenerbahçe'nin maaş olarak da içeride rahatlaması lazım. Çünkü Asensio gibi, diğer taraftan baktığında Ederson gibi, ki Ederson'la alakalı mevcut yönetimin tasarrufu kalması yönünde gibi duruyor. Bu sebeple Fenerbahçe önce oyuncularını göndermeye bakacak. Sonrasında da yani yeni isimler almaya çalışacak. Şimdi kampa katılmayacak isimler var. Ya baktığında işte İrfan Can Eğribayat, Mimović. Ya Mimović'le alakalı mesela Fenerbahçe'ye gelen bir tane bile teklif yok. Yani ki bu oyuncu biliyorsun uçakta başka kulübe gidiyorken diğer tarafa Fenerbahçe transfer edildi gibi bilanse edilmişti. Diğer tarafta Omar Fayet, Bartu ve Musabba. Bu isimler kampa dahi götürülmeyecekler. Diğer genç oyunculardan birkaç oyuncuyu saymıyorum. Hani Musabba da Fenerbahçe'den gönderilecek ama Fenerbahçe hem yabancı kuralını hem de maddi olarak rahatladıktan sonra biraz transferlere hız verecek gibi duruyor. Ama mevcutta bitirilmeye çalışılan transfer, Vedat Muriç'in de durumunu göz önünde bulunduracak olursak, Cirasi transferi Fenerbahçe'de şu an en hızlı bitirilmeye çalışılacak transfer ama potansiyel hayal kırıklığı olduğunu atlamamak lazım.
1: Galatasaray'da da transfer konusunda sessizlik sürüyor. Ne bekliyorsun bu transfer döneminde Galatasaray'dan? Yıldız transfer bekliyor musun yine? Yani geçtiğimiz sezon Sané transferi, ondan önce Osimhen transferi.
0: Bekliyorum. Yani Galatasaray şu an en bence haklı bekleyişi olan takım. Çünkü bekleme lüksü var. Şimdi az önce senin söylediğin Leroy Sané transferi de. Şimdi elinde Şampiyonlar Ligi'nde direkt başlayacak, lig statüsünden başlayacak olmak o kadar önemli bir koz ki. Yani şimdi Leroy Sané geçen sene Fenerbahçe'de mesela Sané'ye transfer teklifi yaptı ama yani elinde Şampiyonlar Ligi kozu olması Galatasaray'ın Fenerbahçe tarafı daha yüksek kontrat vermesine rağmen Sané'nin tercih etmemesine sebep oldu. Şimdi geldiğimiz noktada Fenerbahçe tarafı Galatasaray'a göre bekleme lüksüne sahip değil ama Galatasaray şu an zaten hali hazırda diğer senelere oranla neden transfer süreçleri bu kadar yavaş ilerliyor her takım için, dünyadaki her takım için? Çünkü bir Dünya Kupası var. Yani Dünya Kupası'nda oyuncunun değeri artabilir, azalabilir. Herkes bunu bekliyor. Menajerler de dahil, takımlar da dahil. Oyuncular bile yani iyi bir Dünya Kupası sonrası çok dahil bir sözleşme kovalamanın peşinde. Bu da bekleme sürecine sebep oluyor. Ama Galatasaray'ın dediğim gibi bekleme lüksü var. Ön eleme oynamayacak Fenerbahçe'nin burada 15-16 gün sonra. Fenerbahçe'nin bir sonraki resmi maçında 20 gün yok. Sezon aslında bir nevi önden başlıyor. Bu sebeple acele etmeleri lazım. Ama Galatasaray bekleyerek hem iyi kontratı hem de iyi oyuncuyu, hem Sané transferi. Sané geçen sene Mayıs sonu Haziran başında bitmişti ama ben Galatasaray'ın yani ilk başta ya mutlaka bir star oyuncu. Ya ben bunu hücum tarafında olabilir. Ya diğer tarafta Galatasaray John Duran'la da mesela ilgileniyor. Bunu söylemek lazım. Ya Bruno Fernandes'e de ilgileniyor. Ya ben mesela Bruno Fernandes'in imkansız olmadığı düşüncesindeyim. Çünkü ya zaten Osimhen transferini bitirdikten sonra şu an Galatasaray'a işin imkansız diyemiyorsun ama Bruno Fernandes

0: Fernandez'in 21,5 milyon euro yakın bir maaş beklentisi oldu söyleniyor. Ben şimdi 20'nin üzerinde Türkiye'de hiçbir takımın çıkabileceğini düşünmüyorum. Galatasaray, Fenerbahçe özelinde, Beşiktaş özelinde zaten. Galatasaray 16 milyon euroya kadar çıkabiliriz diyor. Belki bu iş biraz oyuncunun inmesi ya da bir sponsor desteğiyle birlikte yani bir şekilde çözebilir gibi geliyor. Yani ama Bruno Fernandes gibi bir ismin şu an Galatasaray piyasasına alamıyoruz denmemesi zaten aslında Galatasaray'ın transferde Şampiyonlar Ligi kozuyla birlikte nerelere geldiğinin göstergesi. Ya bence oyuncu 21,5 istiyorsa Galatasaray 16'ya kadar net çıktıysa ya bu 18-19 milyon eurolarda falan sonuçlanabilir, bitirilebilir diye düşünüyorum. Tabii yani mevcutta Sané varken ki ama Sané'nin de gönderilmesi konuşuluyor. Arabistan tarafından bir teklif var. Bruno takıma katılırsa Osimhen müthiş bir takım olur tabii ki Galatasaray. İşte bu süreç için acele etmeyip bekleme kartı var. Bu çok önemli. Bu transfer piyasasında çok çok önemli. Yani oyuncu belki bir hafta sonra Galatasaray'ı arayıp 16-17'yi kabul ettiğini de söyleyebilir menajerleri aracılığıyla. İşte şampiyon olmak, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak tekrar tekrar söylüyorum. Çok çok önemli.
1: Kesinlikle öyle. Peki bir diğer tarafta Beşiktaş'ta transferler başladı. Beşiktaş'taki süreci nasıl değerlendiriyorsun?
0: Yani başladı ama tabii çok yani böyle yüksekten başladığını, hani beklentileri karşıladığını ben hani kendi açımdan düşünmüyorum. Yani çünkü konuşulan isimler işte hafta içinde bizlerin de konuştuğu yani Trossard gibi, Vlahovic gibi isimler çokça konuşuldu. İşte Nubel konuşuldu mesela. Hani bu isimleri gerçekleştirmeyip hani daha 12 milyon euroya transfer edilen bir oyuncudan bahsediyoruz. Hani kötü bir oyuncu mu? Kötü bir oyuncu değil. Ama ya baktığında Murillo da kötü bir oyuncu değil. Ort da kötü bir oyuncu değil. Aslani de kötü bir oyuncu değil. Yani gönderilmesine rağmen. Ama hani bu işler şampiyonluğa taşıyan oyuncular değil. Yani şimdi Ort'ta için şunu söylüyoruz. Tamam 12 milyon euro verildi ama yani diğer tarafta da mesela Llorente konuşuluyordu. Yani bu isimlere yönelik Beşiktaş'ta konuşulan isimler ve alınan isimler arasında ciddi bir uçurum var. Yani mevcutta şu an baştan Serdal Adalı tamamen kontrol bende merak etmeyin dese de ya Beşiktaş taraftan da senelerdir süre gelen bu başarısızlık elbette canını sıkmış durumda. Beşiktaş taraftan da haklı olarak yani Trossard gibi isimler geçiyorsa ya Vlahovic geçiyorsa ya bunları alalım. Yani bunlar için elinizi cebinize atın. Ya biz mevcut yönetimde bunlara destek verdik gibi bir elbette talebi var. En doğal hakkıdır taraftarında. Çünkü Serdal Bey ne dedi? Bizim takımımız dedi artık Kasım ayında avlatan bir takım olmayacak dedi. Daha önce işte Ahmet Nur Şebi gibi, Hasan Arat gibi yönetimlere gönderme yaparak. Ama şu an hali hazırdaki takım zaten Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gerisinde. Bu geride olan takımları kapatacak bir transfer yaptı mı? Bence şu an itibariyle yapmadı.
1: En hareketli süreç Trabzonspor'da geçiyor herhalde transferde. Nasıl değerlendiriyorsun Trabzonspor'u?
0: Kesinlikle öyle. Yani kesinlikle öyle. Ya yani baktığın zaman mesela hani Samet transferi de olmak üzere ben hani yerli transferi konusunda da Trabzonspor'un yani zaten potansiyel yabancılar Trabzon'da hiç sıkıntı değil. Yani şu an genç oyuncular da çok çok ciddi bir başarı yakaladılar. Mesela şu an itibariyle ilgilendikleri ya Bologna'da forma giyen Orsolini 29 yaşında hani gerçekten iyi bir sağ kanat oyuncusu. Hani oyuncuların yani maaş beklentisi bizim az önce konuştuğumuz 16-17 milyonlarda değil 2-2,5 milyon euroya yakın bir beklentisi var. Hani Bologna'yı bu sene benim de biraz izleme şansım oldu. Cidden beğendiğim oyunculardan birisi. Yani Trabzonspor'un ben şu an iyi satışlar da yapabileceğini düşünüyorum. Zaten hali hazırda Augusto başta olmak üzere yapıyorlar da. Ama yani mesela yine örnekleyelim birkaç oyuncu hani yani Prestani de mesela Trabzonspor'un ilgisinde olan bir oyuncu. Ben Trabzon'un transfer harekatının zaten hali hazırda iyi bir kadro üzerine. Bu sene de sezonu üçüncü bitirerek hani çok iyi bir gidişatı var. Ben iyi transferleri yani birkaç yıldız isimle Trabzonspor'un en büyük eksiği bu. Yani geçen seneki mesela örneğin biz o hafta hatta tahmin etmiştik seninle hatırlarsan. Yani Gençler Birliği maçı çok potansiyel bir puan kaybı. Çünkü Trabzonspor böyle ara maçlarda çok gidiyor. Bu tarz ara maçlarda kaybetmemek için, şampiyonluk yarışından kopmamak için sizi bu süreçte götürecek birkaç yıldız oyuncu ihtiyacınız var. Yoksa Trabzonspor'un bu seneki kadrosu özelinde söylüyorum. Yani Olay gibi onu aç yıldız statüsüne koyabiliriz bence ama hani Olay gibi işte Muçi gibi çok potansiyel çok yıldız oyuncuları var zaten iyi oyuncular ama birkaç lider ruhlu oyuncuya ihtiyacı var. Şu an Fatih Hoca'ya da hani bir sezon daha tecrübelenmiş olarak Trabzonspor'da çalışmış olarak ya yani Trabzonspor'la ilgili

0: Tahminlerim çok pozitif. Ya bence Trabzonspor çok iyi 2-3 sene bekliyor. Çünkü çok iyi bir kadro planlamaları var. Şu anda mevcut transferleri de bence hatasız doğru gidiyor. İyi gidiyorlar, hızlı gidiyorlar ama acele etmeden gidiyorlar. Hep söylüyorum, Anadolu'ya verdikleri kiradan çok potansiyelli gençler var. Bunların da takıma katılmasıyla birlikte çok çok bence iyi bir takım olacaklar. Çok iyi bir sezon bekliyor bence Trabzonspor'u.
1: Peki Yunus, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Yunus Aydın'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Şimdi araya gideceğiz. Aranın ardından Cenk Eren Adanur bizimle birlikte olacak.
2: Göksel'in çağrı Saraç'la ortaya karışık devam edecek.
1: Rakiplerimizi tanıyalım. Gornik Zabrze. Polonya futbolunun en köklü ve en karakteristik temsilcilerinden biri olan Górnik Zabrze, isminden renklerine, kuruluş hikayesinden tribün kültürüne kadar tam bir işçi sınıfı kulübüdür. Kulübün isminde yer alan Górnik kelimesi, Polonya dilinde kelime anlamı olarak madenci demektir. 1948 yılında Polonya'nın en büyük ağır sanayi, kömür ve madencilik merkezlerinden biri olan Zabrze şehrinde kurulan bu kulüp, bölgedeki irili ufaklı birkaç işçi kulübünün birleşmesiyle filizlendi. Bu nedenle kulübün genlerinde ve armasında madenciliğin getirdiği o sert, pes etmeyen ve mücadeleci kimlik yer alıyor. Kulübün tarih sayfalarına bakıldığında Polonya futbolunun en parlak ve en dominant dönemlerinden birine imza attıklarını görüyoruz. Górnik Zabrze'nin müzesinde tam 14 Polonya Lig şampiyonluğu bulunmakta. Özellikle 1960'lı ve 1970'li yıllarda Polonya futboluna kelimenin tam anlamıyla ambargo koymuşlar. Bununla da kalmayıp Polonya futbol tarihinde bir Avrupa Kupası'nda finale yükselme başarısı gösteren ilk ve tek takım unvanını hala ellerinde bulunduruyorlar. 1970 yılında o dönemki adıyla Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda İngiliz devi Manchester City ile finalde karşılaşmış ve kupayı kıl payı kaçırmışlardır. Bu yönüyle Górnik, her ne kadar yakın geçmişte o eski şaşalı günlerinden uzak bir görüntü sergilemiş olsa da Polonya'nın en büyük futbol çınarlarından biri olma özelliğini korumakta. Bugünlerde kulübün teknik direktörlük koltuğunda Slovak çalıştırıcı Mihal Gasparik oturuyor. Gasparik'in yönetimindeki Górnik Zabrze, Polonya futbol ekolünün fiziksel güce, yoğun ikili mücadelelere ve yüksek atletizm kalitesine dayalı oyun karakterini sahaya yansıtan bir takım görünümünde. Maçlarını 24 bin kapasiteli Ernest Pohl Stadyumunda oynayan ekip, özellikle iç sahada madenci köklerinden gelen oldukça ateşli ve baskılı bir taraftar desteğine sahip. Kulübün renkleri olan beyaz, mavi ve kırmızı, tribünlerdeki o endüstriyel futbol öncesi dönemin samimi ve sert atmosferini günümüzde taşımaya devam ediyor. Takımın mevcut kadrosuna ve saha içi yapısına göz attığımızda ise fiziksel teması seven, orta sahada dirençli ve geçiş hücumlarında tempo yapabilen Polonyalı oyuncularla yabancı isimlerin birleşimi bir rotasyon tercih ediliyor. Takımın savunma hattında 33 yaşındaki deneyimli stoper Rafal Janicki ile birlikte Slovenya milli takımından da tanınan tecrübeli sol bek Erik Janza gibi isimler omurgayı oluşturuyor. Hücum hatlarında ise atletik ve dikine oynayan profiller ön plana çıkıyor. Kulübü günümüzde futbol dünyasının en sıra dışı ve en çok konuşulan yapılarından biri haline getiren esas detay ise yönetim ve sahiplik koltuğunda gizli. Dünya futbolunun önemli bir ismi, Alman milli takımının efsanesi ve bir dönem ülkemizde Galatasaray formasıyla da izlediğimiz efsane sol ayağı Lukas Podolski. Bu kulübün sadece eski bir oyuncusu değil, aynı zamanda resmi olarak çoğunluk hissedarı ve sahibi. Zabrze yakınlarında doğan ve çocukluğundan beri bu kulübe büyük bir aidiyet besleyen Podolski, geçtiğimiz dönemde kulübün %86'lık hissesini belediyeden satın alarak Górnik Zabrze'nin yeni patronu oldu. Aktif futbol kariyerini de bu kulübün forması altında Polonya Kupası zaferiyle noktalayan efsane isim, artık kulübü bir başkan ve yatırımcı olarak bir üst seviyeye taşımak için mesai harcıyor. İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
3: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksel'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
1: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.

0: Henshiners, Chelsea. Ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü pensioners lakabını aldı.

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih Hava Faciası'ndan önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'la çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers, yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Maçtan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Fizz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şeker Evi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Charlton Athletic ile Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi. Wait.

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksanlar.
1: Magpies ya da bir

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.

0: Reklam. Reklam bitti.
1: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık devam ediyor.
2: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan attığımızda spor spikeri Cenk Eren Adanur olacak. 0212 273 10'undan sizler de mesajlarınızı, sorularınızı bizlerle paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ve yavaş yavaş kendisine bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Tabii bugünün Dünya Kupası karşılaşmaları da bir aile heyecan veriyor. Son 32'yi bitiriyoruz artık. Yarın son 16 başlıyor. Kanada-Fas mücadelesiyle. Bugün Avustralya Mısır'la karşılaşacak, Arjantin Yeşilburnu Adaları'yla ve Kolombiya'da Gana'yla karşı karşıya gelecek. Ve hemen bağlantımızı gerçekleştirelim.

0: Ve hattımızda Cenk Eren Adanur var, spor spikeri Cenk Eren Adanur hattımızda. Hoş geldin Cenk Eren öncelikle.
1: Hoş buldum Göksel'im. Nasılsın? İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Bayağıdır da görüşemedik hakikaten.
1: Evet, araya bir mesafe girdi sezon tabii, araya girince.
0: Bir ay kaldı ama.
1: Ekranlara beklenmiyoruz. Ama az kaldı, evet.
0: Yani hatta
1: gayet
0: çok
1: iyiyim.
0: Ya şöyle Cenk Eren, ben gördüm, çok garibime gitti. 20 Temmuz'da bitiyor. Yani Dünya Kupası 1 Ağustos gibi başlıyor liglerde yani. Hani futbolculara bir yerde hak verdim gerçekten.
1: Yani gerçekten hiç nefes almaya vakitleri yok neredeyse, özellikle böyle yazın turnuva denk geliyorsa. Ama biz de izleyici tarafında olduğumuz için bu kısmı çok şikayet etmemek lazım. Keyifle izliyoruz.
0: Peki bu hazırlık sürecini nasıl yapacak takımlar? Yani gerçekten çok az bir süre var. Hazırlık maçları oynamaları gerekiyor ama buna pek vakit bulamayacaklar gibi. Özellikle Bundesliga 2 takımları falan 1 Ağustos'ta açıyorlar.
1: Ya evet, sezonu erken açanlar var tabii. Fakat oyuncular Dünya Kupası'nda olduğu için, dolayısıyla ya da özel izinli oyuncular olabiliyor. Tam kadro çalışmak çok mümkün olmuyor bu aşamada. Ama yani bu genelde olan bir sıkıntı zaten sanki Göksel'in. Yani her turnuva yazı biraz daha böyle zorlanıyor takımları bu aşamada. Bir şekilde çaresi bulunacaktır.
0: Peki bir diğer tarafta baktığımızda Dünya Kupası heyecanı sürüyor tabii ki. Ve dün Cristiano Ronaldo acaba veda mı ediyor dedik Portekiz mücadelesinde. 80'de oyundan alındı bir de, ama sonrasında Gonçalo Ramos'un attığı gol son bölüm özellikle çok heyecan vericiydi. Hırvatistan elemeyi başardı Portekiz. Nasıl değerlendiriyorsun o karşılaşmayı? Keyifli bir Dünya Kupası olmaya başladı.
1: Ya evet, zaten grup maçlarının biraz daha seviyesinin düşük olmasını, maçların heyecanının düşük olmasını bekliyorduk açıkçası. Çünkü takım sayısının artması biraz bunu getirdi. Yine burada ben grup maçlarını izlerken de keyif aldım.

0: Özellikle de işte Demokratik Kongo bizim ülkede çok meşhur oldu tabii.
1: Evet.
0: İkinci takım oldu insanlar. Ya o tarz takımların maçını daha da izlemeye çalıştım. Tabii ki son 32'de daha keyifli olmaya başladı maçlar. Hırvatistan-Portekiz maçını dün seyrettim. Yani iki iptal edilen golü var Hırvatistan'ın. Bir de Ronaldo'nun penaltısı var. Ama hepsi doğru karar gibi duruyor. Zaten topun içine yerleştirdiği sistemle deyip değmediğini falan da anlıyorlar yani. Tartışılır bir tarafı yok. Ama o maçı Hırvatistan kazansa da sürpriz olmazdı. Herhalde sen de bana katılırsın. Yani kesinlikle. Çok kez de kazanmanın eşiğine geldiler. Maç da kopabilirdi. Direk var. Zaman zaman Portekiz'in, zaman zaman Hırvatistan'ın baskıyı arttırdığı bir maç oldu. Şans Ronaldo'nun yüzüne güldü diyelim.
1: Ya 1-1 olduğunda Cenk Eren, yani golleri atan Perisic ve Ronaldo'ydu. Yaşların toplamı 80 falan ediyor bu ikilinin.
0: Gerçekten Perisic de tabii ki Ronaldo kadar ön planda olamadı kariyeri boyunca ama o da çok özel bir adamdı. Ve ya PSV ile harika bir sezon geçirdikten sonra ve bu adam kendi ligine artık muhtemelen futbolu bırakmaya gitmişti. Yanlış hatırlamıyorsam Göksin, ya Hajduk Split'e gitti diye hatırlıyorum ben. Oradan sonra dönüp bir daha PSV'de harika bir sezon. Daha sonra dün de dediğin gibi Dünya Kupası'nda bir gol Perisic, bir gol Cristiano Ronaldo. Yani sanki 2026 Dünya Kupası değil de daha eski bir Dünya Kupası'nı izliyor gibiydik.
1: Kesinlikle öyle ve bugün de Messi sahneye çıkacak. Yeşil Burnadalarıyla karşı karşıya geliyor Arjantin. Nasıl değerlendiriyorsun Messi de, yani bu yaşta herhalde kariyerinin en iyi Dünya Kupası'nı geçiriyor.
0: Ya evet, zaten Messi'nin hep Arjantin'de Arjantin milli takım adına geç açıldığını biliyoruz. Daha önce çok eleştiriliyordu Arjantin milli takımına katkı vermemesiyle. Her ne kadar dünya yıldızı, dünyanın en iyi futbolcusu bana göre olsa da. Bugün de Yeşilburnu Adaları ile oynuyorlar. Yani Yeşilburnu Adaları daha önce İspanya'ya zorluk çıkardı. Ama Arjantin karşısında tekrarlayabilecekler mi? Tabii düşük ihtimal. Yine Messi'nin damga vurduğu bir karşılaşma bekliyorum ben. Ve finale doğru da giderler diye düşünüyorum.
1: Peki bir diğer tarafta da bizim grubumuzda da yer alan Avustralya ve Mısır karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma hakkındaki tahminlerin neler?
0: Ya açıkçası Avustralya bizim maç dışında ben çok kendini gösterebildiğini düşünmüyorum. Gerçi Paraguay maçını izlemedim açıkçası. Avustralya Paraguay maçını. Zaten bizim maçta aynı saatte miydi acaba Göksel'in?
1: Evet evet, o aynı saatteydi ama çok yani al gülüm ver gülüm bir maç 0-0'la ikisi de
0: evet. Ben bu arada Türkiye'nin son maçını da izlemedim gerçi. Ya uyumayı tercih ettim.
1: Evet, bu tepkiyi maçta gösteren çok oldu bu arada.
0: Ya öyle, çünkü bende şöyle bir şey oldu. Dünya Kupası'nı hevesle bekledim. Türkiye maçı oynandı. İlk maç mesela oynandı. İki gün ara verdim gibi oldu yani. Çok demoralize oldum.
1: Evet, sadece ya, hatırlıyorum böyle İspanya'nın maçını de izledim. Şimdi maçlarımız denk geldiğinde TV Spor'da, yani bir yerlerde konuşurken sürekli diyorduk ya şu Dünya Kupası başlasın, böyle hayallerimiz çok yüksekti yani bu kupaya dair.
0: Ya çeyrek final başarı olur mu diye tartışıyorduk biz.
1: Evet,
0: o
1: evet.
0: Noktadan buralara geldik.
1: Ya yolumuz açık diyorduk, işte Belçika'yı elersek yarı final falan diyorduk. Yani çok masum düşüncelermiş.
0: Ki her şeyin de bu kadar uygun olduğu bir turnuva. Amerika evet. Birleşik Devletleri'nin karşısına çıkan rakipleri görüyoruz. Yani Bosna Hersek'te hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ve daha da devam edecekler böyle. Belki de ev sahibi olmanın avantajını bilmiyorum. Yarı final görürler mi? Zor tabii ama yolları açık. Belki çeyrek finalde muhtemelen zorlanacaklardır. Ya burada, ama yani kaçan balık büyük oldu.
1: Evet öyle. Burada hak yemeye de gerek yok. Mesela çok görüyorum işte. Amerika ev sahibi olduğu için yok yarı finale taşıyacaklar. Şöyle olacak ya. Bakıyorum adamlar çatır çatır top oynuyorlar şu anda.
0: Ya tabii ki ev sahibi avantajı, evinde oynamasının avantajından bahsediyorum ben.
1: Yok hayır, yoksa yok, kayırıyorlar taşıyacak anlamında diyenler var da hiç kayırılma falan yok, adamlar ya, top oynuyor yani.
0: Bence harika hakem yönetimleri var ya. Çok böyle bir hata, bir tane hata var galiba. Bir Arjantin'in işte Messi'nin kırmızısı verilmemiş. Onun dışında tek tük hatalar var da o kadar olur ya. Şu ana kadar bence Dünya Kupası'ndaki hakem performansı hiç konuşulmadı diyebilirim. Yanlış hatırlamadığım bir şey varsa da söyleyebilirsin belki.
1: Yok kesinlikle, özellikle bizim Paraguay maçındaki hakem yani tüm dünyanın sempatisini kazandı.
0: İnanılmazdı o hakem, yani hemen derbileri yönetmeli bizim ülkede gerçekten.
1: Peki bir diğer tarafta da tabii en keyif veren takımlardan desek yanlış olmaz herhalde, Kolombiya'dan bahsediyorum. Kolombiya'da bugün Gana ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma hakkında neler düşünüyorsun?
0: Yani Kolombiya'nın tabii grupta başardıkları zaten konuşuldu. Yani 3 maçta kaybetmediler. Portekiz'e çelme takmayı başardılar. Özbekistan'la Kongo'ydu galiba. Kongo'yu da mağlup ettiler. Dolayısıyla Gana'da yani en etkilisi muhtemelen büyücüsü olacak Gana'nın.
1: Evet.
0: Yani Gana'nın bir büyücüsü var biliyorsun, çok konuşulan. Bu arada biraz kenardan yürümeye başladı. Yani genelde kenardan yürüyordu. Şimdi biraz işin içine dahil olmaya başladı. Birkaç tane radikal söylemi var. Mesela Portekiz alacak demiş kupayı.
1: Evet.
0: Yani mümkün değil, orada yanılacak bu tabii. Büyük konuşalım da belki olur. Yani zor. Kolombiya'yı önde görüyorum abi bu eşleşmede.
1: Peki şu ana kadar sence turnuvanın ya senin için sürprizi neydi? Tabii Paraguay büyük bir sürprize imza attı ama beklentinin çok üzerinde çıkan takım kim sana göre?
0: Yani tabii turnuvada birçok sürpriz var. Şöyle de bir baktığımda ben açıkçası sürpriz değil de bir Japonya'nın biraz daha gitmesini, ki gidebilirdi de yani son dakikada yedi.
1: Değil mi? Hayal kırıklığı. Bence de Japonya için hani yeterli bir yer değil. Bir de her turnuvada da aynı senaryo, öyle elenmeyin be abi artık yani.
0: Evet. Ya biz D-Smart'ta da biliyorsun Asya maçları anlattığımız için Japonya'nın oynadığı sistemi, o belki organize ataklara yeni izleyenler, çok fazla takip etmeyenler şaşırıyor ama gerçekten harika bir sistem içinde oynuyorlar. Bu arada bu Dünya Kupası da bence tam anlamıyla oradaki kadar yansıtamadılar. Bu belki seviye farkından, belki başka sebeplerden olabilir ama daha fazla gitmesini bekliyordum. Brezilya'nın çıkması bir şanssızlık. Kaldı ki Brezilya'yı da geçebilirlerdi. Onun dışında şöyle bir baktığımda yani sürpriz Yeşil Bordalar'ın grupta aldığı sonuç. Demokratik Kongo'nun neredeyse İngiltere'yi eleyebilecek konuma gelmesi. Tabii sonradan maç tamamen İngiltere tarafına döndü ama bunlar turnuvanın sürprizleriydi. Ben Yan Diomande'nin de biraz gitmesini isterdim bu arada.
1: Kesinlikle. Yani Diomande de ama tamam, bireysel performans olarak yani birebirlerde iyi bir turnuva geçirdi ama hiç gol katkısı veremedi. Ben ona çok şaşırdım.
0: Evet. Yani ilk maç çok yaptı zaten. Bireysel olarak da iyi bir gün ama işte takım arkadaşlarınız, bu arada o takımda işte Trabzonsporlu Ulay'ı da çok dikkat çekti. Evet. Turnuvada. Yani sürekli yabancı Twitter'a öne düşüyor. Muhtemelen iyi de bir bedele, 35 milyon euro falan konuşuluyor. Türkiye'de o paraya giden bir Sasha Boya var galiba.
1: Büyük bir transfer başarısı. Yani en son Romulo için söylediklerimin aynısını söylerim yani. Olay transfer başarısı için.
0: Ya çok büyük transfer başarısı gerçekten. Ona da bir değinmek lazım. Yan Diomande'ye de çok fazla eşlik edebilen olmadı fil dişinde. Tek tük. Dolayısıyla bir futbolcunun da fil dişi sahilini belli bir yere kadar taşıyabilir bence.
1: Dünya Kupası'nın en sevdiğim özelliklerinden birisi senelerce kullanılacak mimler çıkıyor ya. Mesela bunlardan birisi daha ilk maçta hakem Sampaio'ydu. İkincisi herhalde Paraguay maçındaki hakemdi. Üçüncüsü de dün geldi, Lamine Yamal'ın kardeşi. Ya inanılmaz bir tatlılık gerçekten.
0: Ya gerçekten öyle. Ben de işte ilk söylediğim mi oydu. Güney Afrikalı oyuncunun hakemi dediğini anlamaması.
1: Evet, Sampaio. Brezilya hakemi. Ligi'nde denk gelmişti ya. Çok kez denk gelmiştir sana da Brezilya Ligi maçlarında Sampaio.
0: Ya evet, denk geldi. Berbat bir İngilizce ama orada. Tabii İngilizce konuşmuyorlar. Brezilya iyi olduğu için Portekizce konuşuyorlar da. Gerçi Brezilya'da bu arada Portekizce konuşulmuyor mu acaba ya?
1: Portekizce doğru diyorsun.
0: Aynen. Dolayısıyla o görüntü benim de aklımda kaldı. Gerçi yine güzel bilimler var. Yine sosyal medyada böcek akımı konuşuldu. o tarz mühimler yani, renkli bir Dünya Kupası oluyor yine ya. Herkes işte yok çok kötü Dünya Kupası falan diyor ama ben yine çok keyifliyim yani.
1: Katar'da da aynıları söylendi. Tarihin en iyi Dünya Kupası oldu bence Katar'da.
0: Ya evet, insanlar biraz nostaljiye özlem duymayı, o abartmayı seviyor. Ve günceli de genelde işte kötü falan. Ya
1: tabii şu anki Dünya Kupası'nda da Cenk Eren Katar övülüyor mesela. Bir dahaki Dünya Kupası'nda da bu Dünya Kupası övülecek yani.
0: Aynen öyle. Katar Dünya Kupası yani şeyi dışarıda bırakıyorum. İşte başka şartları, sağ dışı şartları bilemem ama harika bir Dünya Kupası'ydı ya. Olağanüstü bir final maçı. Onun dışında da maçlar çok iyi. Messi'nin hikayesi, Suudi Arabistan'a kaybediyorlar. Messi'nin Dünya Kupası'nı aldığı bir Dünya Kupası zaten kötü olamaz yani. Ki şu an aklı teslim ediliyor. Bu Dünya Kupası da belki Katar kadar iyi değil ama gayet iyi. Zaten buradan sonra belli olacak nasıl bir Dünya Kupası.
1: Evet, ve Kasım'da olması da çok bozmamıştı. Yani büyük bir cesaret Kasım'da Dünya Kupası düzenlemek ama çok da tat kaçırmadı yani.
0: Ya evet, ve ama ben dün şöyle bir haber gördüm. Bundan sonra hep yani özellikle 2028'den sonra Hep bu tarz turnuvaları kışın düzenlemeyi düşünüyor FIFA diye bir durum gördüm. Yani sürekli kışın olması da biraz tat kaçırıyor.

0: Ya. Hem sıcaklar buna etki eden şey diyorlar. Hem de işte Suudi Arabistan'daki kesin düzenlenecek zaten ve o tarz ülkelerdekiler kesin.
1: Tabii.
0: Onun dışında Avrupa'dakileri falan da kışın yapabilirler diye bir şey okudum. Ya o da biraz tat kaçırabilir, benim tadımı kaçırabilir ama belki de alışırız yani.
1: Yani belki de az önce konuştuğumuz konunun da etkisi vardır bunda. Takımlar hazırlık yapamıyorlar. Gerçekten 10 gün sonra sezon açacak takımlar. Hani 20'sinden sonra için bahsediyorum.
0: Ya evet, muhtemelen bunun da etkisi vardır orada.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki Diomande'nin Fenerbahçe tarafından beğenilmemesi için ne düşünüyorsunuz? Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey yoktur ya bu arada.
0: Ya ben de okudum böyle bir şey ama doğruluğunu bilmediğimiz bir şey konuşmak çok doğru olmayabilir ya.
1: Ya Diomande'yi bir maç izleyen, herhangi bir maçını açıp izleyen birisi zaten beğenir. Ki Diomande de hani böyle beğenip veya beğenmeyeceğiniz, transfer için, Türkiye için düşünebileceğiniz klasmanın çok ötesine geçti ya.
0: Yok yo, şöyle bir şey diyor. Şöyle bir şey diyor. Diomande galiba gençken Fenerbahçe'de deneniyor. Ben öyle biliyorum.
1: Ha, ama o çok var Cenk Eren. Yani Şevşenko, Trabzonspor falan bir sürü şey okuduk bu konularla alakalı geçmişte de.
0: Ya evet, yani gençken o olgunluğa erişmemiş olabilir oyuncu. Zaten ya şu an bence aktif dünyadaki en iyi kanatlardan birisi Leipzig'te de. Ben şok oluyordum yani karşıdaki rakibi geçişi falan. Bir kanat bundan daha fazla ne yapabilir diyorsun. İşte daha fazlasını yaparsan Lamine Yamal oluyor. Başka bir şey oluyor ama.
1: Evet ki
0: nasıl
1: dribling
0: çok
1: konusunda
0: yaklaştı.
1: Lamine Yamal'ın önündeydi bu sezon ve ya ben de aynı şekilde anlatmaktan herhalde en keyif aldığım oyunculardan da bu sezon yan Diomande.
0: Ya kesinlikle öyle. Dediği durum doğru olabilir. Çünkü ben de okudum. Bazen de bu tarz şeyler şehir efsanesi çıktığı için şimdi üzerinde bir yorum yapmak istemiyorum ama kaçabiliyor gözden. Keşke kaçmasa tabii. Ya yani bu tarz
1: tabii,
0: yeteneklere
1: yani
0: şans
1: bir yorum da
0: verirse.
1: var ya zaten mesela Şevşenko'yu Trabzon elinden kaçırdı. Trabzon alsaydı Şevşenko'yu Milan'daki Şevşenko olacak mıydı acaba?
0: Ya muhtemelen olmazdı. Yine o tarz çok örnek verebilirsin yani. Burada Noah Lang da galiba Beşiktaş altyapısında deneniyor
1: Evet.
0: bir dönem.
1: Evet, Noah Lang da Beşiktaş altyapısındaydı. Peki transfer dönemi en hareketli takım Trabzonspor diyebiliriz herhalde. Nasıl değerlendiriyorsun? Gidenler yüksek bonservisle gidenler, gelenler ve gelecekler.
0: Ya evet, şimdi Trabzonspor'da ciddi bir sirkülasyon var yine. Özellikle iyi geçen bir sezonlardan aslında çok fazla sirkülasyon yapmaz takımlar. Yani birkaç ekleme yapar ve devam eder. Ama Trabzonspor'da satış potansiyeli oyuncular almak buna sebebiyet verdi. Tabii bu olumlu bir durum aslında maddi açıdan. Ulay gidecek. Ya yani 35 milyon euro muhtemelen en az getireceği para. Çok da üstüne çıkacağını düşünmüyorum ben yani 45'ten falan konuşuluyor ama ya Dünya Kupası vitrinine çıkması falan biraz artı katmıştır. O öyle 30-35'e çıkmıştır. O paralara gider. Vivo için bugün 28 teklif geldiğini duydum. Yani zaten yazılmıştı. Ben de başka birisinden gerçekten böyle bir şey olduğunu duydum bonuslarla. 30'a çıkılınca yani 30 ve üstüne çıkılınca muhtemelen Trabzonspor yönetimi satacak. Çünkü tutamazsın yani Trabzon'da bir futbolcu tutmak zaten kolay değil. Premier Lig'den falan teklif geldi senaryoda da Fulham'ın çok ciddi ilgisi var. Tutmak çok zor oluyor. Ya bu tarz oyuncuların yerine Trabzonspor yine oyuncular bakıyor. Trabzonspor scout ekibinin izlediği oyuncular var. En sonunda Göksel'e sen de yakın abisi Prestigiani konuşuluyor.
1: Evet.
0: Benfica'daki genç star adayı diyelim. O konuşuluyor. Yani ama şunu söylemek istiyorum. Trabzonspor'da henüz geçtiğimiz sezondan gelen sorunlar çözülmedi. Trabzonspor'un bir sol kanadı yoktu. 45 yaşındaki muhtemelen Vakayeme ile idare edilmeye çalışıldı. Zubkov gitti üstüne. Trabzonspor'un şu an bir sağ kanadı da yok. Trabzonspor'un bir orta saha ihtiyacı vardı. Üçü de duruyor şu an. Bek ihtiyacı giderildi biraz sol bek Lopez Cabral'le. Ki Cabral de bu arada Benfica'da genelde sağ bek oynadı ama muhtemelen sol bek oynayacak Trabzonspor'da. Takımında da bu arada sol bek oynadı Dünya Kupası'nda. Neyse. Dolayısıyla Trabzonspor'da durum bu. Hala sorunlar çözülmeyi bekliyor. Aral Şimşek, Prestigiani isimleri de gündemde. Gerçi Savioğlu'yu da aldı bu arada Trabzonspor.
1: Evet.
0: Onu da söyleyelim. Bir kanat oyuncusu.
1: Bir diğer tarafta Beşiktaş'ta da tabii sezonu erken açacak takımlar arasında Beşiktaş ve dün transfer açıklandı Ouattara Beşiktaş'ta artık ve Trossard konusu da konuşuluyor. İhtimal veriyor musun ve Beşiktaş'ın bu sürecini nasıl değerlendiriyorsun?
0: Ne konusu konuşuluyor dediğini duyamadım tam.
1: Leandro Trossard.
0: Yani olabilir. O Ouattara'yı da bu arada çok izlemedim açıkçası. Duydum tabii ki ama izlediysem de çok uzun süre izlemedim. Yani Beşiktaş sanki biraz ağırdan alıyor transferleri. Gerçi Trabzonspor dışında kimse bu arada transfer yapmaya tam anlamıyla başlamadı. Yani Fenerbahçe'de bir

0: Trabzon'u indirdi. Dolayısıyla bakalım Beşiktaş'ın yolu nasıl olacak, ama Beşiktaş'ta çözülmesi gereken çok fazla problem var bence.
1: Kesinlikle öyle ve bakalım çözebilecekler mi? Çünkü sezonlardır taraftar mutsuz ve artık bir şeyler görmek istiyor. Fenerbahçe'de de Vedat Muriç, senin de söylediğin gibi. Girassi ismi geçiyordu. Senin de bu sezon takip etme fırsatın sıkça oldu. Girassi nasıl değerlendiriyorsun? İhtimal veriyor musun Fenerbahçe için?
0: Ya tabii ki. Zaten çok sıcak o durum. Twitter'dan okuduğum kadarıyla. Sadece orada bir Aziz Yıldırım'ın ne kadar uygun bulacağı maddi açıdan öyle bir sorun var. Vedat Muriç bence burada bu lig için tabii ki bir tane daha forvet alması gerekir Fenerbahçe'nin, yine kaliteli. Ama zaten oynadığı denklemde, devamlı oynadığı denklemde 20 üstü gol atacak bir futbolcu bence. Zaten La Liga'da yaptıklarını biliyoruz. Girassi olursa da bence çok çok verimli olur yani bu ligde. Tabii ki Borussia Dortmund'da yıllarca oynamış bir oyuncu. Nasıl geliyor? Ona da bakmak lazım. Son maçlarında çünkü ben yoktum. Anlatma fırsatım olmadı. Belki oralarda sen söylemek istersin. Yani Dortmund maçı bu sene anlatmışsındır sen Gökçen.
1: Bildiğimiz Girassi işte, ama şöyle, ya Borussia Dortmund'un şampiyonluğa uzun süredir oynamadığını görüyoruz. Şampiyonluğa oynayan daha rekabetçi bir takımda Girassi nasıl olur, onu merak ediyorum ben.
0: Ya bir de Fenerbahçe'de forvetler bir iki maç sonra eleştirmeye başlanıyor biliyorsun. Ya bu, evet, tabii uzun yıllardır Fenerbahçe'nin başarısız olmasıyla alakalı da bir durum. Şampiyonluk stresi arttıkça, o aradan geçen yıl arttıkça tahammül azalıyor taraftarda. Dolayısıyla taraftar net oyuncular istiyor. Ama şimdi yani geçen isimlere bakıyorum. Lewandowski diyorlar. Lewandowski eleştiren bir kişi. Girassi diyorlar. Girassi eleştiriliyor. Yani Fenerbahçe kimi getirecek? Mesela Mason Greenwood herhalde en eleştirmeyen oyuncu. Yani saha içi anlamında. Herkes kefil onu.
1: Evet. Ama onun da sağ dışında yani değerlendirilmeye değer problemleri var. Yani hani bu bir transfer evet, iptal edilecekse bu yüzden edilmeli yani.
0: Evet yani kesinlikle. Tabii geldikten sonra ülkeye genelde bu tarz şeyleri konuşulmaz. Hı-hı. Dolayısıyla bence de bir tepki konulmalı. Fenerbahçe'nin yani Greenwood'a ihtiyacı yok. Fenerbahçe bir sürü kanat oyuncusu bulabilir. Ama gelirse de sağ içinde tabii ki yapacakları ortada.
1: Peki bir dinleyicimiz Derfin Yunus Dane diyor ki, selamlar, sohbet harika. Olay için Trabzonspor için İstanbul takımlarından birisinin teklifi var deniliyor. Kim olabilir demiş. Galatasaray mı sence Cenk Eren?
0: Galatasaray'ın ciddi bilgisi olduğunu biliyoruz da ya eğer bu 5 dakika önce falan düşmüş bir haber değilse böyle çok sıcak, hı-hı, sanmıyorum. Trabzonspor yönetiminin çok net bir tavrı var. Ya muhtemelen de öyle bir haber yok. Hani uzun süredir konuşulan bir şey zaten bu.
1: Evet.
0: Asla olayı Galatasaray'a gitmeyecek. Yani bu sezon Dünya Kupası olmasa belki Trabzonspor buna mecbur kalabilirdi. Ama Trabzonspor başkanı bu kadar keskin konuştuktan sonra ve Dünya Kupası'nda artık bu teklife oyuncular, yani oyuncu Paris Saint Germain falan iki kağıdı gönderiyor. Başka bir seviyeye geçti artık. Dolayısıyla oyuncu da bence Avrupa'ya gitmek isteyecektir. İstanbul'da oynamak gibi bir hayali yok diyebiliyorum ben. Dolayısıyla bunu konuşmaya değer bile görmüyorum şu an için.
1: Bir dinleyicimiz de demiş ki, Belçika-Senegal maçında skor 2-0 iken Lukaku'nun oyuna girmesi ve maçı çevirip 3-2 kazanmaları efsaneydi bence. Yaş sadece sayıdan ibaret. Bunu Lukaku bir kez daha gösterdi demiş İsmail Bey.
0: Bakıyorsun damga vuran oyuncular zaten Perisic'i, Ronaldo'su, Modric'i. Dün Modric'in oynadığı futbol hiç o yaşta gibi mi yani? Lukaku'da da aynı şey geçerli. Golcülüğü sonuna kadar, ilklerine kadar işlemiş bir oyuncu. İlk maçta da benzer olmuş. İlk topla buluşmasında golünü atmış Dünya Kupası'nda. O maçta da o oldu. Lukaku her zaman iş yapar. Keşke bizim il takımda da bir Lukaku olsaydı da forvetimiz var diyebilseydik yani.
1: Kesinlikle öyle. Peki Cenk Eren, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ediyorum Göksel'in. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Cenk Eren Adanur'la birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, D-Smart ve TubeSport spikerlerinden Cenk Eren Adanur hattımızdaydı. Kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından Aykut Bey, bizi dinliyorsanız eğer, sizin sevdiğiniz kısım geliyor. Wimbledon'la devam edeceğiz. Elif Alper aranın ardından hattımızda olacak.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklam bitti.
3: Rakiplerimizi tanıyalım. Midtjylland. Danimarka futbolunun son 20 yılına damga vuran ve modern futbol yönetimi denildiğinde akla ilk gelen yapılardan biri olan Midtjylland, 1999 yılında, yani nispeten çok yakın bir tarihte, Danimarka'nın Billund bölgesindeki iki yerel kulübün birleşmesiyle oluştu. Kısa süre içerisinde mütevazı bir taşra takımı olmaktan çıkıp Danimarka Süper Ligası'nın en dominant güçlerinden birine dönüştü. Kulübün temel felsefesi tamamen veri analitiği, geniş gözlemci ağları ve kusursuz işleyen bir altyapı akademisi üzerine kurulu. Danimarka temsilcisinin tarih sayfalarına ve başarılarına göz attığımızda bu vizyoner yapının meyvelerini hızla topladıklarını görüyoruz. Midtjylland kısa tarihine rağmen müzesine 4 Danimarka Süper Liga şampiyonluğu sığdırmayı başardı. Bununla birlikte Danimarka Kupası'nda da şampiyonluklar yaşayan ekip, her yıl istikrarlı olarak Avrupa arenasında boy gösteren, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gruplarında adından sıkça söz ettiren bir kulüp hüviyetine sahip. Maçlarını Herning şehrinde bulunan 11 bin küsur kapasiteli MCH Arena'da oynayan Midtjylland, siyah ve kırmızı renklere sahip. İç sahada kuzey disipliniyle birleşen organize ve modern bir tribün atmosferi oluşturuyorlar. Takımın teknik direktörlük koltuğunda Mike Thulberg oturuyor. Thulberg yönetimindeki Midtjylland tam anlamıyla modern İskandinav futbol ekolünü sahaya yansıtıyor. Fizik gücü yüksek, atletizm kalitesi üst seviyede olan kadro, sahada yüksek pres uygulayan, çok koşan ve oyun disiplininden 90 dakika boyunca kopmayan bir oyun karakterine sahip. Takımın kadro yapısına bakıldığında ise küresel bir yetenek havuzundan beslendikleri hemen dikkat çekiyor. Savunmada Hırvatistan milli takımından Martin Erlik ve Danimarkalı tecrübeli stoper Mats Besch Sørensen gibi isimler öne çıkarken orta sahada Philip Billing gibi güçlü profiller dikkat çekiyor. Hücum hattında ise Şileli genç yetenek Dario Osorio, Güney Koreli golcü Cho Jae-sung ve Gineli Franculino Ju gibi atletik, dikine oynayabilen ve uluslararası tecrübeye sahip isimler yer alıyor. Ve gelelim bu kulübü bizler için çok daha tanıdık ve özel kılan o büyük detaya. Midtjylland kadrosunun en büyük yıldızlarından, hücumun en yaratıcı ve en tehlikeli parçalarından biri, Türk futbolunun yükselen değeri Doğuhan Aral Şimşir. Kulübün kendi akademisinden yetişen Danimarka altyapı liglerinde rekorlar kırdıktan sonra as takıma yükselen 24 yaşındaki milli oyuncumuz, günümüzde takımın 58 numaralı formasıyla sol kanatta ve hücum hattında görev yapıyor. Gösterdiği performansla Danimarka Süper Ligası'nda yılın oyuncusu ödülüne layık görülen ve şampiyonluklarda doğrudan pay sahibi olan Aral Şimşir, yüksek top tekniği, birebirde adam eksiltme becerisi ve ceza sahası dışından attığı etkili şutlarla Midtjylland hücum organizasyonlarının merkezinde yer alan en değerli isim konumunda. İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
4: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksen'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
3: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.

Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı Gaziler anlamına gelen Pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü Pensioners lakabını

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih hava faciasından önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'da çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Maçtan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Fizz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şekerevi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç kraliyet armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabı.

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksanlar. Newcastle United'ın forması saksağın kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksanlı lakabı verildi.

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap.

0: Rakiplerimizi tanıyalım. Górnik Zabrze. Polonya futbolunun en köklü ve en karakteristik temsilcilerinden biri olan Górnik Zabrze, isminden renklerine, kuruluş hikayesinden tribün kültürüne kadar tam bir işçi sınıfı kulübüdür. Kulübün isminde yer alan Górnik kelimesi, Polonya dilinde kelime anlamı olarak madenci demektir. 1948 yılında Polonya'nın en büyük ağır sanayi, kömür ve madencilik merkezlerinden biri olan Zabrze şehrinde kurulan bu kulüp, bölgedeki irili ufaklı birkaç işçi kulübünün birleşmesiyle filizlendi. Bu nedenle kulübün genlerinde ve armasında madenciliğin getirdiği o sert, pes etmeyen ve mücadeleci kimlik yer alıyor. Kulübün tarih sayfalarına bakıldığında Polonya futbolunun en parlak ve en dominant dönemlerinden birine imza attıklarını görüyoruz. Górnik Zabrze'nin müzesinde tam 14 Polonya Lig şampiyonluğu bulunmakta. Özellikle 1960'lı ve 1970'li yıllarda Polonya futboluna kelimenin tam anlamıyla ambargo koymuşlar. Bununla da kalmayıp Polonya futbol tarihinde bir Avrupa Kupası'nda finale yükselme başarısı gösteren ilk ve tek takım unvanını hala ellerinde bulunduruyorlar. 1970 yılında o dönemki adıyla Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda İngiliz devi Manchester City ile finalde karşılaşmış ve kupayı kıl payı kaçırmışlardır. Bu yönüyle Górnik, her ne kadar yakın geçmişte o eski şaşalı günlerinden uzak bir görüntü sergilemiş olsa da Polonya'nın en büyük futbol çınarlarından biri olma özelliğini korumakta. Bugünlerde kulübün teknik direktörlük koltuğunda Slovak çalıştırıcı Mihal Gasparik oturuyor. Gasparik'in yönetimindeki Górnik Zabrze, Polonya futbol ekolünün fiziksel güce, yoğun ikili mücadelelere ve yüksek atletizm kalitesine dayalı oyun karakterini sahaya yansıtan bir takım görünümünde. Maçlarını 24 bin kapasiteli Ernest Pohl Stadyumunda oynayan ekip, özellikle iç sahada madenci köklerinden gelen oldukça...
1: Reklam... Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Wimbledon'la devam ediyoruz. Elif Alper hattımızda. Elif hoş geldin öncelikle. Sesini alabiliyoruz. Evet, şimdi geldi sesin. Hoş geldin öncelikle.
1: Hoş bulduk.
0: Hemen bir dinleyicimizin mesajıyla başlayayım. Aykut Bey yazmış. Şu an korttaki Iva Jovic geleceğin şampiyonu olabilir. Çok genç yaşta iyi çıkış yaptı diyor. Nasıl değerlendirirsin?
1: Evet, kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Sırp asıllı bir oyuncu, Amerikalı bir oyuncu. Zaten bu genç kadronun öne çıkan isimlerinden bir tanesi kadınlarda. Ve bu kim gibi hani alışması zor olan zeminlerde de şu an iyi adapte oluyormuş gibi görünüyor. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Yani ileride göreceğimiz isimlerden biri olacak.
0: Peki yine bugünün sıcak gelişmelerinden birisi Fonseca 3-0'la elendi. Beklemedim ya, kazanmasını beklediğim bir mücadeleydi esasında ama yani çok da zorlanmadan eledi aslında Safiulin. Nasıl değerlendiriyorsun bu vedayı?
1: Safiulin bence çok çok iyi oynadı. Yani biçimde nasıl oynanması gerekiyorsa gerçekten öyle oynadı. Biraz da tabii Fonseca çok tecrübeli değil. Geçen yıl Wimbledon'a ilk kez geldiğinde hareket etmekte bile çok zorlanmıştı. Çok düştüğünü gördük maçlarda. Artık kendisi bile gülüyordu yani kendine. Bu sene daha iyi görünüyor ama hala o tecrübe eksikliği belli oluyor Çim Kort'ta. Safiulin bence çok çok iyi oynadı. Kort'u çok iyi açtı. Hem file önüne çok çağırdı Fonseca'yı ve oradan boş alanlar bulup bitirmeyi bildi. Hem çok yön değiştirdi. Çok iyi oynadı. Maç sonunda çok duygusallaştı. Büyük bir sakatlıktan döndü çünkü orada. Tekrar burada bir çeyrek finali vardı. Bu sefer de dördüncü tura çıktı. Bence çok hak edilmiş bir galibiyetti o.
0: Tabii bir diğer tarafta da bugünün mücadeleleri arasında Yannick Sinner-Brooksby mücadelesi. Yannick Sinner yani bir sallantılı performansta. Bunun nedeni ne?

0: Öf ya, geçtiğimiz turnuvada hadi sıcak falan ama Wimbledon'da da çok güven veren bir performans sergilemiyor sanki. Ne diyorsun?
1: Gerçekten öyle. Yani ilk maç Kecmanovic her zaman zorlu bir eşleşmedir bence slamlerde. 5 sete gidebilecek bir maçta zorlu bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Hadi orada zorlandı diyelim ama ikinci maçta da zorlanmaya devam etmesinler. Yani nedenini bilmiyoruz tabii ki. Bu Roland Garros'ta yaşadığı konuyla alakalı işte tetkikler yaptırdığını, buna özel çalıştıklarını söylüyor ve artık bir problem olmayacak bu diyor. Ama hala neden böyle bir performansa sahip onu ben de kestiremiyorum açıkçası. Yani hala bir kaza yaşayacağını düşünmüyorum şu an Brooksby karşısında. Ama sonraki turda bir Hodar eşleşmesi olabilir. Ki Hodar kazanacak gibi duruyor maçını. Yani biraz daha zorlayan bir rakip olduğunda ne olur bilmiyorum.
0: Tabii bir başka heyecanlı mücadelede WTA tarafında Arina Sabalenka Ostapenko ile karşılaşacak. Ostapenko Roland Garros'da istediği gibi ilerleyememişti. Bugün zorlu bir rakip karşısında, hatta olabilecek en zorlu rakiplerden birisi, belki de en zorlusu Arina Sabalenka karşısında olacak. Nasıl bir maç bekliyorsun burada?
1: Vallahi Sabalenka çok rahat geldi buraya. Yani ikinci turu iyi geçti. Çin tabii ki favori zemini değil ama iyi oynadığını düşünüyorum. Ostapenko'yu ben Çin'de genel olarak beğeniyorum. Ya Wimbledon öncesi turnuvalarda da Ostapenko'yu izlediğimizde hem servisi çok iyi, onu maç boyu çok iyi bir seviyede tutabiliyor. Zaten Çin için bu çok büyük bir artı. Onun dışında da atak oynamayı başarıyor Çin'de. Bakalım nasıl olacak. Yani Ostapenko'nun bu maçtaki performansı çok etkileyici olacak. Çünkü biliyorsun ki Sabalenka'nın aklına girdiği noktada oradan bir şeyler çıkarabilme ihtimali var. Sabalenka'nın ilk sınavı olacak bence burada. Bakalım nasıl geçecek, en merak ettiğim maçlardan bir tanesi.
0: Tabii normal şartlarda ama yani normal giden bir maçta herhalde favori Sabalenka değil mi?
1: Evet ama Ostapenko her zaman ne yapacağı hiç belli olmayan bir isimdir. Onu hiç unutmamak lazım.
0: Doğru, kötü anlamda da iyi anlamda da aslında.
1: Evet.
0: Ve bir diğer tarafta tabii WTA demişken temsilcimiz Zeynep Sönmez ikinci turda veda etti. Çiftlerde de veda etti. Nasıl değerlendiriyorsun Zeynep Sönmez'in Wimbledon performansını?
1: Açıkçası çok fazla çim turnuvası oynadı Zeynep. Bence bu iyi bir şeydi. Çünkü Zeynep'i biz hep işte elemelerden gelip mesela çıktığı turnuvalarda daha iyi performans gösterirken gördük. Yani oynadıkça açılan bir oyuncu biraz. Ama bence Çin turnuvalarındaki, Çin sezondaki genel performansını Wimbledon'a çok yansıtamadı. Onun sebeplerinden birinin de biraz da stres altında olduğunu düşünüyorum. Zaten röportajında kendi de söylemiş, hani ister istemez geçen seneki 3. turu tekrar yakalama stresi var içimde diye. Kendi oyunu aslında Çin'e çok uygun. Bunu her zaman konuşuyoruz. Çok hareketli, çok hızlı ve bunu Çin'de de aynı şekilde sürdürebiliyor. Bu çok önemli noktalardan biri. Çeşitli oyununu bulamadığı zaman bence performans o kadar iyi olmuyor. Onu da çok bulabildiğini düşünmüyorum bu seneki Wimbledon'da.
0: Dün tabii hikayesi bol karşılaşmalar da oynandı. Onlardan birisi de Menchik Dimitrov mücadelesiydi. Dimitrov 3-1 ile kazandı. Yani büyük bir sakatlık geçirmişti gerçekten. Çok trajik anlar görmüştük ama geri dönen bir Dimitrov. Nasıl değerlendiriyorsun bu mücadeleyi ve Dimitrov'u?
1: Ya vallahi geçen seneki çok dramatik bir vedaydı maalesef. Yani çok istekliyken ve final karşısında gerçekten çok iyi oynayarak 2-0 öndeyken o çatı kapandıktan sonra, o soğuduktan sonra belki de çok büyük bir sakatlık yaşadı. Yani o sakatlıktan bu yaşta 35 yaşına geri dönmüş olması, bu seviyeye gelmiş olması bile çok mutluluk verici bence. Ama hala ne kadar istekli olduğunu da görüyoruz. Bu çok ders niteliğinde bir şey bence genç oyuncular için. İnanılmaz istekliydi ilk setten itibaren ve o isteğiyle kendini gerçekten maçın içinde tutabildi. Menşik hiç kolay bir oyuncu değil bence karşılaşması ve 30'dan fazla ace attı. Belki 30'u geçmiştir. İyi hareket edebiliyor Çin'de de. Zaten Çek oyuncuların bütününde gördüğümüz o çeşitli oyununa sahip o da. Çin için büyük avantaj. Ama Dimitrov çok iyi oynayarak kazandı. Çok benim için çok zor bir eşleşme bekliyor 3. turda Dimitrov ve Rettin'i. İkisinin de biraz Wimbledon'dan alacaklı olduğunu düşünüyorum. Bakalım ne olacak.
0: Tam o konuya gelecektim. Berrettini Wawrinka eşleşmesi de senin için bir hayli zor olmuştur muhtemelen ve çok da keyifli bir maç izlettiler gerçekten bize. Çatı kapanana kadar özellikle o servis performansları hiçbir alt seviyeye inmedi. Berrettini kazanan taraf oldu ama ya bir maçın hani iki kazananı olur mu? Gerçekten bu maçın olur ki Berrettini de Wawrinka'ya hakkını verdi zaten bu vedada. Sonrasında Arthur Fils karşısında

0: da kazanmayı başardı Berrettini. Nasıl değerlendiriyorsun performansını?
1: Berrettini yani maşallah Roland Garros'ta da öyleydi. Gerçekten kendi o eski seviyesini bulmaya yakın görünüyor. Vücudu izin verebildiği ölçüde, gerçekten sağlıklı kalabildiği ölçüde ben çok zor bir kurası var ama kurasına baktığında da hani her oyuncuyu aslında eline geçen fırsatları doğru kullanabildiği noktada yenebileceğini düşünüyorum Çin'de. Biraz kuranın duygusal yükünün tamamı Berrettini'nin üstüne yıkılmış gibi. Yani Wawrinka'yı bir uğurladık. İşte Arthur Fils'te yine sakatlıktan dönen bir oyuncuydu. Şimdi de Dimitrov. Yani umarım maçı tamamlayabilir ikisi de. En büyük ilk dileğim o. Sonra da kim kazanırsa artık onun adına mutlu olacağız.
0: Peki bir diğer yandan Serena Williams geri döndü. Mücadeleyi de aslında sağladı ama istediği gibi götüremedi karşılaşmayı ve ilk turda veda etti. Nasıl değerlendiriyorsun Serena Williams'ı?
1: Serena Williams son ana kadar biraz teklerdeki o wildcard'ı kabul etme konusunda direndi gibi düşünüyorum. Yani çok teklerde oynamak Serena'nın fikri miydi emin değildi. Çünkü hiç teklerde yani 4 sene oynamadıktan sonra en azından birkaç maç oynamak istersiniz diye düşünüyorum sileme çıkmadan önce. O noktada hani o karar kimin kararıydı bilemiyorum. Ama hani onu kortta gördüğümüzde yani farklı bir şeyler olduğunu hala hissettiriyor bize. Öyle düşünüyorum. Asıl hedef çiftlerdi. Çiftler maçına da çıkacak herhalde. O maç ne zaman tam bilmiyorum ama bir sakatlık yaşadığı söylendi maçtan sonra, işte dizinde bir sakatlık. Umarım çiftler maçına çıkar. Ben çiftlerde Venüs'le birlikte kortta görmeyi tercih ederim açıkçası. Tekler ekstra bir güzellik olmuş oldu.
0: Çiftlerde bir geri dönüş de aslında Nick Kyrgios'tan gelmişti. Bublik'le birlikte çiftlere katıldılar ama ilk turda veda ettiler.
1: Evet öyle olmuş ve sanırım Kyrgios sanki bu son Wimbledon'a katılımı gibi konuşmuş.
0: Ya biz daha önce son olduğunu düşünüyorduk aslında.
1: Evet yani o da çok uzun zamandır oynamıyor. Bu çok zor bir şey, bu kadar uzun aralar verip de bu kadar bir seviyelere tekrar dönmek. Yani tabii ki çiftlerde iyi bir şampiyonluk da yaşadı vesaire ama artık sanki onun kariyerinin yorumculuk kısmına geçiyoruz gibi hissediyorum ben.
0: Bir diğer tarafta tabii şu anda Novak Djokovic de kortta, hatta ilk seti bitirmeye yakın Novak Djokovic. Onun tabii çime olan yatkınlığını biliyoruz, çimdeki şampiyonluklarını biliyoruz. Şans veriyor musun şampiyonluğuna bu turnuvada? Yaşı geçti biraz ama yani hala Novak Djokovic.
1: Ya şampiyonluk tabii ki hiçbir zaman onu adaylığın dışına atamıyoruz. Yani öyle de bir şey var. Kaç yaşına gelirse gelsin. İki maçını kapalı çatı altında oynadı. Şu an daha gündüz koşullarında oynuyor. Ya biraz hareket ederken bu maçta özellikle başından beri bir dizine esnetti. Yani daha başındayız maçın. O şeyi veriyor ama zorlanıyor da mı onu yapıyor, yoksa öyle bir yapmak istiyor da mı yapıyor, onu anlamış değilim. Ama şu an seti alacak gibi görünüyor. Yani ben bu maçı geçeceğini düşünüyorum. Bu maçtan sonra da karşısına kim geliyor? Safulin gelecek. Evet. Ya Safulin'in ben bu maçta biraz Fonseca maçında varını yoğunu koyduğunu düşünüyorum. Djokovic'i yener mi? Büyük ihtimal vermem ona. Djokovic bence o maçı da geçer.
0: Peki son Roland Garros şampiyonu Alexander Zverev, yani o da bir üst tura atmayı başardı kendini Roya karşısında. Kolay kazandığı bir maçtı aslında. Nasıl değerlendiriyorsun Zverev'in şansını?
1: Zverev çok rahat kazanıyor. Ben onun da bir problem yaşayacağını düşünmüyorum. Dördüncü turda da Lehechka'ya da Munar gelecek. Kazanırsa üçüncü turu. Yani ben onun asıl sınavının çeyrek finaldeydi galiba, Fritz maçı olduğunu düşünüyorum. Yine bir Fritz'le karşılaşacak. Orayı geçerse başka şeyler konuşabiliriz onun adına. Ama ben yine orada takılabileceğini düşünüyorum.
0: Bir
1: çünkü Fritz seçimde çok iyi oynayan bir oyuncu. Turnuvalarda kazandı Çin'de. Bu sezonu da iyi geçirdi. Ben Fritz'in o karşılaşmayı geçebileceğini düşünüyorum.
0: Bir dinleyicimiz de diyor ki ya herkes geri döndü, eş parti dönmedi diyor.
1: Eş parti ama hayatından çok memnun. Ben hiç onu döneceğini sanmıyorum.
0: Yani çok enteresan değil mi? Şu an hala 30'lu yaşlarda değil mi? 30 yaşında evet.
1: Evet yani. Mutlu ya. O yapacağını yaptı ve sahneden çekildi gibi oldu. Ya ileride dönerse belki bilmiyorum hani. Ama zannetmiyorum çok.
0: Peki son olarak senin parantez açmak istediğin birileri var mı? Benim sormayı unuttuğum veya eksik kalan.

0: Yani ben burada işte Dimitrov Berettin'in maçı tabii benim de merakla beklediğim maç olacak. Hurkaç, Tommy Paul var yine, ikisi de Çin'de çok iyi oyuncular. O maçı da merak ediyorum.
1: Ya Tommy Paul bilmiyorum. Ben Tommy Paul'dan giderek uzaklaşmaya başladım ya. Roland Garros'ta Ruud karşısındaki kaybı, yani hani tam böyle bir destekledim. Galiba Tommy Paul'a ısınıyorum dedim, yine gittim orada yani.
0: Yani o hani evet, zor bir maçtı. Ama o maçı da merak ediyorum. Seçimde iyi oyundular. Felix biraz kariyerinin böyle hani ya bu çocuktan olmayacak herhalde dediğimiz noktasında yine bir canlanma yaşıyor. Onun ne yapacağını da biraz merakla izliyorum. Onun dışında tabii ki genç oyuncular var. İşte bahsettiğim gibi Ivanović. Eola Iga Świątek maçı var. Onu da merak ediyorum. Bence Świątek geçecek ama yine de nasıl bir maç olacağını merak ediyorum orada. Bunun dışında ya genel anlamda güzel geçiyor şu ana kadar Wimbledon. Çok büyük sürprizler yaşamadık herhalde şu ana kadar.
1: Roland Garros'ta kadar kaotik bir ortam evet. Yok en azından.
0: Roland Garros'tan sonra çok sakin geçiyor her şey. Ama asıl böyle artık ikinci haftada daha hareketlenmeye başlayacak diye düşünüyorum.
1: Peki Elif, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yeniden görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.
1: Elif Alper'le birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Wimbledon'ı konuştuk. Şu anda da canlı canlı devam ediyor. Novak Djokovic'i izlemek isterseniz eğer, şu anda karşılaşması oynanıyor. Kısa bir araya gidelim, aranın ardından devam edeceğiz.

0: katılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam bitti.
4: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam ediyor.
5: Son bölümde birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve Fenerbahçe'de Fred bir röportaj verdi. O röportajla birlikte programımızı noktalayacağız. Dinleyelim Fred neler söyledi.

0: Günün röportajı programından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Fenerbahçe'mizin Topuk Yaylası tesislerimizdeki kampı tüm hızıyla devam ediyor. Bizler de oyuncularımızı programlarımızda, günün röportajı programlarımızda konuk etmeye devam ediyoruz. Ve takımımızın önemli isimlerinden Fred bizim röportaj isteğimizi kırmadı. Sevgili Savruhan Karaman da her zaman olduğu gibi tercüman da yine bizlerle beraber. Öncelikli olarak hoş geldin demek istiyorum. Teşekkür ediyoruz. Çok yoğun bir antrenman takviminden geçiyorlar bize zaman ayırdığı için. Kendisini nasıl hissediyor, hemen onunla başlayalım.
1: It's good time to be here. To this trainings. We need start strong because we have a good season ahead. So it's important for us and we need keep training very well.
2: Burada olmak için gerçekten güzel bir zaman. Antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Güçlü bir şekilde başlangıç yapmak istiyoruz. Önümüzde iyi bir sezon var. Bizi bekleyen iyi bir sezon var. Önemli bir sezon var. Dolayısıyla bizler de antrenmanlarımızı en iyi şekilde devam ettirmeliyiz.
0: Peki sevgili Savran, 2023'te Fenerbahçe'mize transfer oldu ve 2024'ten sonra ikinci kez Topuk Yaylası tesislerimizde. Burayla ilgili neler söyler, hem Shakhtar'da hem de Manchester United oynadığı dönemde yaptığı kamp tesislerini de kıyaslayacak olursak tesislerimizle ilgili neler söyler?
3: Well, after you were transferred here in 2024, the last time that you came here for the training camp, and if you compare the training facilities and training places that you've done with Shakhtar and Manchester United, what can you say about the training conditions and the camp conditions?
1: It's difficult to compare, but we have here a good training ground. It's close to Istanbul, and It's very good to be here. You know, we can train well. We have some peace, like because in the mountains, so it's a really good place, and we have good things, and it's important to enjoy with your friends here. So that's amazing place here.
2: Evet, açıkçası kıyas yapması zor. Ama gerçekten harika antrenmanlar, iyi antrenmanlar yapabiliyoruz burada. Aynı zamanda İstanbul'a buranın yakın olması da bir avantaj. Burada olmak gerçekten çok güzel, bunu söylemek istiyorum. Güzel antrenmanlar gerçekleştiriyoruz. Huzurlu bir yer, yüksek bir yerde kalıyoruz. Ve dolayısıyla iyi bir yerde olduğumuzu, antrenman açısından, kamp açısından gerçekten güzel bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. Ve şartların çok elverişli olduğunu, güzel olduğunu söylemem gerekiyor. Tabii ki bizler de burada takım arkadaşlarımla beraber buranın keyfini çıkarıyoruz yaptığımız antrenmanlarla. Dolayısıyla harika bir yerde olduğumuzu söylemem gerekir.
0: Peki, teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal'la devam edelim. 2023'te geldiğinde yine onunla birlikte çalışmıştı sevgili Saruhan. Kendisiyle neler söyler, iletişimleri nasıl?
3: Well, I want to ask a question about our head coach İsmail Kartal, because when he came 2023, you also worked with him and you know him very well. And what would you like to say about him and how is your communication with our head coach?
1: The coach is a amazing guy. He brought me to Fene, so I'm very thankful for the coach, and we have a great time when I arrive here, and now he come back, we are very happy for him, and I hope we have an amazing season as well, and you have a good communication. We always clear with each other, so he are a nice guy, he are a nice coach, and I think we are do good this season.
2: Hocamızla alakalı şunları söyleyebilirim. Gerçekten kendisi harika bir insan. Zaten beni buraya o getirmişti. Bu anlamda da ona minnettarlığımı tekrar ifade etmek isterim. Ve onunla çalıştığım dönemlerde de çok güzel zamanlar geçirdik. Dolayısıyla bunu da söylemem gerekiyor. Tekrar Fenerbahçe'ye döndü. Dönüşünden dolayı da mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Umuyorum ki harika bir sezon geçireceğiz hep birlikte. İletişimsel anlamda da iyi bir iletişime sahip olduğumuzu düşünüyorum. Her zaman birbirimize netiz. Kendisi sadece iyi bir insan değil, aynı zamanda iyi de bir teknik direktör. Bana göre birlikte iyi bir sezon geçireceğiz.
0: Peki, hazırlıklar tabii daha yeni başladı diyebiliriz sevgili Savran ve buna rağmen takımın temposunu nasıl buluyor, nasıl değerlendirir çalışma temposunu?
3: Well, we can say that we just started to the preparations. And what would you like to say about the rhythm of the trainings and the general rhythm of the team so far?
1: Of course, now we start strong. It's a little bit hard for us, but it's normal. We need doing this well. In less 1 month, we have game, an important game for us in Champions League. So we need to do everything now. So generally, we are good. We need to keep training strong to be good to play this first game.
2: Evet, güçlü bir başlangıç yaptığımızı, sert bir başlangıç yaptığımızı söylemem gerekiyor. Tabii ki bu oyuncular açısından, bizler açısından zor olsa da bunun böyle olması gerekiyor. Çünkü iyi bir şekilde, güçlü bir şekilde başlamamız gerekiyor. Zira oynayacağımız çok önemli maçlar olacak. Şampiyonlar Ligi maçı oynayacağız ve dolayısıyla buradaki çalışmalarımızı yaparken her şeyimizi ortaya koymak durumundayız. Bu şekilde çalışmamız gerekiyor ve genel anlamda da iyi bir durumda olduğumuzu söylemek istiyorum. Güçlü, sert, kaliteli antrenmanlar yapıyoruz ve bu antrenmanları tabii ki yapmaya devam etmemiz gerekiyor ki ilk oynayacağımız maçta en iyimizi sahaya yansıtabilelim.
0: Tabii şu an kamp sürecindeyiz sevgili Savran. Peki bu kamp süreci takım içindeki arkadaşlık ortamını nasıl etkiliyor? Bununla ilgili neler söyler?
3: Well, as we repeated before, we are in camp period right now. And what would you like to say about a friendship here? How is it affecting or how is it influencing the friendship of being in camp?
1: That's important because we can enjoy together. We can sometimes joke with your friends, with your partner. So that's an important time for us as well to know, because has a new players, young players. So that's important for we to be together, and it's a perfect time for this.
2: Evet, bu sürecin gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum, çünkü birlikte keyif alma fırsatımız oluyor, zaman geçirmekten keyif alma fırsatımız oluyor, aynı şekilde birbirimizle şakalaşma durumumuz da oluyor. Aramızda şakalaşıyoruz, güzel zamanlar geçirdiğimizi söyleyebilirim. Dolayısıyla bu sürecin biz futbolcular için burada olmanın çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. Yani şu anlamda söylüyorum. Önemli bir zaman. Burada geçirdiğimiz zaman kaynaşabilmek açısından, şakalaşmalar yapabilmek açısından, birbirimizi tanımak açısından, bilmek açısından. Zira yeni oyuncular mevcut. Aynı şekilde genç oyuncular var. Dolayısıyla bu birlikteliği sağlayabilmek adına, birlikteliği güçlendirebilmek adına bana göre önemli bir süreç, burada geçirdiğimiz süreç ve bu da zaten bunu yapabilmek için mükemmel bir dönem, mükemmel bir zaman.
0: Tabii taraftarlarımız ve yeni sezona dair düşüncelerini soracağım ama biraz da bireysel sorularla devam etmek istiyorum sevgili Saruhan. Günümüz futbolunda oyun ve saha içi sorumlulukları özellikle tüm oyuncular açısından çok fazla değişiyor. Sürekli değişkenlik gösteriyor. Tecrübeli bir oyuncu olmasına rağmen kendisini geliştirmek adına hala üzerinde çalıştığı yönleri var mı?
3: Well, I want to ask an individual question to you, because when we look at the modern football and we look at recently the football, we are seeing that the responsibilities of the players are always being changed. And we can clearly mention that you're very experienced players. But even though you're experienced players, is there still some points that you try to improve?
1: Of course. Every player wants to improve every day. So every day I learn with the coach, with the young players, with the experienced players as well. So every day we need to learn about something, you know. For me it's not different. Every day I try to improve my game, improve my pass, improve my shoot. So I want to be better every day, of course. So that's why we train very hard. For improve more.
2: Elbette her oyuncu gibi ben de kendimi geliştirmek istiyorum. Her futbolcu gibi kendimi geliştirmek istiyorum. Tabii ki bunu yaparken hem kendi hocanızdan bir şeyler öğrenebiliyorsunuz, hem genç oyunculardan bir şeyler öğrenebiliyorsunuz. Aynı şekilde tecrübeli oyunculardan da bir şeyler öğrenebiliyorsunuz. Zaten öğrenmeye açık olmalıyız ve öğrenmeye devam etmemiz gerekiyor. Bu benim için de farklı bir durum değil. Ben de herkes gibi kendimi geliştirmeye gayret ediyorum. Kendi oyunumu geliştirmeye çalışıyorum. Pas kalitemi, paslarımı geliştirmeye çalışıyorum. Aynı şekilde şutlarımı geliştirmeye çalışıyorum. Çünkü çok daha iyi bir noktaya evrilmek adına bu gelişimi sağlamanız gerekiyor. Ben de bunu yapmak istiyorum. Dolayısıyla kendimi geliştirebilmek adına, daha iyi bir versiyona geçebilmek adına da sıkı bir şekilde, en iyi şekilde çalışmak gerekiyor.
0: Peki, orta saha oyuncuları özellikle maçlarda çoğu zaman görünmeyen işleri aslında yapan da isimler sevgili Saruhan. Taraftarın fark etmediği ama kendisinin oyununda en çok önem verdiği detayların başında neler geliyor?
3: Well, as a midfielder, sometimes what midfielders do is are not seen a lot. But there are many details that midfielders do in the field, and they also work a lot in the pitch, even though sometimes it's not seen a lot. What are the details that you give importance in the pitch as a midfielder?
1: I think I say one phrase before, like I carry the piano for the other guys. So like this, we need to run, we need to make everything, and of course. Try to give a chance for the guys in the front because they have a lot of quality, and if you have chance, of course it's good to score. But our job is to give the ball in the front. Try to take the ball from the back and to give ball for the guys in front to make his game. So that's our job. It's simple like this, but. Sometimes, of course, they don't see, but it's important inside of the team.
2: Daha önceki bir röportajda söylemiştim sanırım ya da böyle bir cümlem olmuştu diye hatırlıyorum. Ben piyano taşıyan bir oyuncuyum aslında. Piyano taşıyıcısı olarak beni adlandırabilirsiniz. Daha doğrusu orta saha oyuncularını böyle adlandırabilirsiniz. Bunu biraz açalım. Tabii ki sürekli koşmamız gerekiyor ve saha içerisinde takımımız için en iyisini ortaya koymamız gerekiyor. Aslında şunu ifade etmeye çalışıyorum. Öndeki oyunculara, ofansif oyunculara şanslar yaratabilmeniz gerekiyor. Ve bir orta saha oyuncusu olarak da bunu sağlayabilmelisiniz ki ön tarafta kaliteli oyuncularımız mevcut. Tabii ki de eğer fırsatınız varsa, şansınız varsa gol atmak da katkı sağlayacağınız noktalardan bir tanesi. Ama bizim daha çok işimiz ön tarafa topu aktarabilmek güvenli bir şekilde. Aynı şekilde geriden top alıp topu geçiş oyunuyla beraber ön hatta ulaştırabilmek. Tabii ki onlara bu anlamda fırsatlar yaratmaya çalışmak. Bunları söyleyebiliriz. Aslında işimiz bu. Yaptığımız şeyler bu. Bunlar. Tabii ki bazen bu noktalar pek fazla görünmeyebilir ama bu saymış olduğum unsurlar, noktalar takımın içerisinde bana göre önemli noktalar.
0: Peki, bir maç bitti. Maçın ardından kendi kendine maçı değerlendirmeye başladı. Dedi ki bugün gerçekten iyi oynadım. Bunu ona dedirten ne oluyor? Yani istatistik mi, takım oyunu mu yoksa başka bir şey mi?
3: Well, imagine that the game is over and you played fantastic game. And when you make a self-assessment, self-evaluation, how do you evaluate yourself? How you say that you played well? By looking at the statistics or about your playing style, depending on what you are saying to yourself, that okay, I played very well this game.
1: It's difficult to say. Depend of many things. Depend if you won or not. Depend if a lot of things. But I have one. I have some guys I work in Brazil, and. After every game, we look my game, so I can look if I play well, if what I need to be better, or what I need to keep to make in the other game. So it's basically like this. So, but it's difficult to say when you play well or not. But yeah, it's like this.
2: Açıkçası zor bir soru. Çünkü bu çok fazla şeye bağlı olan bir şey. Çok fazla unsura bağlı olan bir şey. Her şeyden önce maçı kazanıp kazanmamış olmanız çok önemli. Tabii ki çok fazla şey barındırıyor. İyi oynayıp oynamadığınızı gösteren çok fazla işaret olabilir. Benim Brezilya'da çalıştığım bir arkadaşım var. Bir tanıdığım var. Onunla maçlara bakabiliyoruz. Oynadığımız maçlardan sonra maçta iyi mi oynadım, kötü mü oynadım, neleri iyi yaptım, neleri iyi yapmaya devam etmeliyim. Bunları tabii ki konuşuyoruz. Temelde bu noktaları aslında göz önünde bulunduruyorum. İyi oynayıp oynamadığımla alakalı bu görüşmeleri yapabiliyorum bu söylediğim kişiyle. Tabii ki zor söylemesi, iyi mi oynadın, kötü mü oynadın? Yani bu soruyu kendine sorman, soruyor olman zor oluyor. Bu şekilde. Buna bir cevap vermesi zor kısacası.
0: Peki geçelim yeniden Fenerbahçe'mize. Dördüncü sezonu başlıyor sevgili Savran. Fenerbahçe'mizde bu sezon ve takımımızın dünya futbolunun en tecrübeli oyuncularından biri. Şu an soyunma odasında kendisinin nasıl bir rolü var?
3: Well, you are starting your fourth season in Fenerbahçe. And in the worldwide football, you are one of the most experienced player. And can you share, please, your role in the dressing room?
1: Dressing room are really good. We are friends here. Of course, sometimes you fight inside because sometimes you don't agree with the guys. Of course, we say something, but at the end we are together. At the end, we are one team, one family. So I try to give this inside, this experience inside on dressing room, to we keep together, and I think this is important for the team as well.
2: Bana göre gayet olumlu, iyi bir soyunma odasına sahip olduğumuzu düşünüyorum. Zira iyi bir arkadaşlığımız var. Tabii ki de saha içerisinde bir mücadele ortaya koyuyorsunuz, bir savaş ortaya koyuyorsunuz ve elbette zaman zaman uyuşmazlıklarınız olabiliyor. Aynı noktada buluşamadığınız anlar olabiliyor ama netice itibariyle baktığımızda biz biriz, bir aileyiz ve birlikteliğimizi her zaman sürdürüyoruz. Tabii ki ben de kişisel anlamda kendi tecrübelerimi takım içerisinde takıma aktarmaya, yansıtmaya çalışıyorum. Bu anlamda yardımcı olmaya çalışıyorum. Birlikteliğimizi sürdürebilmek adına kendi tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum. Zira bu da bana göre takım için mühim.
0: Evet tabii artık son sorularımıza yaklaşıyoruz. Yaklaşan yeni sezonla ilgili neler söyler? Şüphesiz farklı kulvarlarda önemli hedefleri var takımımızın. Şampiyonluk hedefiyle yola çıkıyoruz. Nasıl değerlendirir yeni sezonu?
3: Well, now we are coming to the final questions. My question is about the new season, the oncoming season. What are your thoughts about oncoming season? Because we are going to play in a different competitions and as usual, of course, we will try to do our best to get the trophies and to win the title as well in the Super League. What do you want to say about the new season and about our goals?
1: Of course, our goal is win every title, of course. But the first mean we need to do our best. It's the most important. We need to give all blood, all life inside the pitch. We need to give everything and push the fans for outside. That's the more important. And at the end of the season, we don't know. We have to there, but I hope when we'll be there, we'll be champion. We try everything for this.
3: Can you repeat the last sentence, please? We have to push the fans
1: together with us outside, and I hope at the end of the season we will arrive there champion.
2: Elbette hedefimiz oynadığımız tüm kulvarlarda başarılı olmak, yani her şeyi kazanabilmek. Her şeyden önce ilk olarak yapmamız gereken şey tabii ki de en iyimizi sahaya yansıtmak, en iyimizi ortaya koymak. Bu bana göre en önemli olan şey. Tabiri caizse kanımızın son damlasına kadar sahada mücadele etmeliyiz. Bunun için savaşmalıyız. Tabii ki de taraftarlarımızı da gösterdiğimiz performansla beraber kendi tarafımıza çekmeliyiz. Onların desteklerini almalıyız. Bunu da göstereceğimiz mücadeleyle göstermeliyiz. Onları bu şekilde ancak kendi tarafımıza çekebiliriz. Onların desteklerini çünkü hissetmek isteriz her zaman. Umarım bu sezon içerisinde yine her zamanki gibi her şeyimizi ortaya koyacağız. Ve en sonunda da öyle umut ediyorum ki şampiyonluğa varan noktaya ulaşacağız. Şampiyonluğu elde edeceğiz.
0: Evet, tabii son soruyu soracağım şimdi. Hafta sonunda taraftarlarımızla bir araya geldiler tesislerimizde ve hakikaten yine tarihi günlerinden birini yaşadı Topuk Yaylası tesislerimiz. Hem o organizasyonla ilgili hem de yeni sezonla ilgili taraftarlarımıza neler söyler?
3: Well, the last question is that we experienced one of the historical moments in Fenerbahçe's history because fans came here for supporting us and they made an organization. And what do you say about the new season and about their supporting by coming here?
1: We want to say thank you for the fan support us and let's do together to all season. That's more important. We are one with players and the fans all together.
2: Öncelikle buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Birlikte başaralım, birlikte mücadele edelim, hep birlikte hareket edelim. Çünkü biz biriz, tek yumruğuz. Dolayısıyla hep birlikte en iyisini ortaya koyalım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bu yoğun antrenman programında bize vakit ayırdığı için ve yeni sezonda başarılar diliyoruz.
1: Thank you so much.
3: Çok teşekkür ederim.
0: Sana da teşekkürler sevgili Zaruhan. Hakikaten yoğun programda sen de burada bizim röportajımızda bizlere yardımcı oldun. Evet, günün röportajı programında Sarı-Lacivertli ekibimizin, futbol takımımızın en önemli isimlerinden Fred'i konuk ettik. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık sona erdi.
1: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
2: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksel'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
1: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.

0: Sunshiners, Chelsea. Ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen Pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü Pensioners lakabını aldı.

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih hava faciasından önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'la çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers, yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Maçtan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Biz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şekerevi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Sizce Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi.

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksanlar. Newcastle United'ın forması saksağın kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksanlı lakabı verildi.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek kullanmakta.

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.

0: oldu. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
4: Sepeti. Reklam bitti.
5: Efe Uysal'la Kazandıran Saatler başlıyor.
6: Merhabalar herkese. Kazandıran Saatlere hoş geldiniz. Efe Uysal ben. Her cuma olduğu gibi Burcan Çalış'la birlikteyiz. Burcan merhaba.
7: Merhaba abi.
6: Evet, günün önemli maçlarını değerlendireceğiz tabii Dünya Kupası'nda son 32. Ama tam o sırada bir tenis maçı Wimbledon'da oynanıyor. Djokovic'in maçı.
7: Müthiş maç. Müthiş maç abi gerçekten.
6: Sen yani hem Djokovic oynuyorsun hem ya. Tenis bahisleriyle de ilgileniyorsun. Canlıda bir şey var mı Kazandıran Saatlerin formatına uygun?
7: Valla abi o kadar kapalı kutu ki maç şu anda Djokovic için, yani rakibe bir oran almak gerekiyor ama rakibi de çok kötü püskürttüğü için maç daha ziyade biraz hani bizim için tenis keyfimizi giderme maçı oluyor açıkçası.
6: İlk seti 7-5 aldı Djokovic. İkinci set şu anda 4-3 önde. 3-0'a doğru gidiyor. Hani belki bazen böyle anlaşılan Fransız tenisçi yapacağını ilk sette yapmış. Hani bazen böyle 3. setlerde dağılabiliyor. Böyle bayağı bir farklı kazanabiliyor 3-0'a gelecekse. Belki 3. sette öyle bir şey denenebilir mi?
7: Yok, yine zorlar bizi. Neden biliyor musun? Zorlar aslına mı? Bakarsan Djokovic'in şöyle bir olayı vardır daha ziyade. Genelde Djokovic ilk setleri kaybederse Grand Slam'de. Çünkü rakip oyuncuyu tanımak ister her zaman ki Djokovic de bu konuda uzman diyebiliriz adeta. Ki rakibi de bayağı bir zorladı ilk sette ama Djokovic iyice anladıktan sonra onun toplarını, işin sonunda zaten 5-5 iken maç 7-5'e kadar geldi. İlk set öyle bitti. Devamı da muhtemelen gitgide kırgınlıklar büyüyecek ama yani rakip sayılarından kazanmak mümkün olur bu kadar aranın açık olduğu bir maçta. Dolayısıyla çok hareket kabiliyetimiz yok abi burada.
6: Peki. Yine de bir şey görürsen
7: tabii.
6: Bir göz ucuyla bakıyorsundur. Belki paylaşırız.
7: Muhakkak abi.
6: Bazen bizim çünkü bu yayın saatlerinde hiç ummadık yerden bir şeyler çıkabiliyor. Dün en son böyle Enver Kaynarci ile bir Bosna Hersek Türkiye maçı ile ilgili basket yorumu alıyordum. Çat diye Kazakistan Ligi'nde Kayrat Almaty'nin 4.5 üstü aklımıza soktu.
7: Evet.
6: Böyle enteresan bir Finlandiya geliyor, denk geliyor falan. Bugün fazla bir şey yok ama bugün de tenis denk gelmiş.
7: Evet.
6: Belki böyle bir şey yakalarsak paylaşırız.
7: Aslında aklımda var ama biraz daha izledikten sonra muhakkak dinleyicilerimize paylaşacağım. Bir tane bahsim olacak gibi gözüküyor şu an için. Ama Djokovic maçında değil, Medvedev maçında olacak. Şimdiden onu da söylemiş olalım.
6: Eyvallah. 212-273-10-10. Zaten mesajlar gelmeye başlamış. Bunları siz de gönderebilirsiniz. 212-273-10-10. Yine böyle müdavim dinleyicilerimiz son döneminde yine... Müdavim dinleyicileri buralarda hepsine yanıtlayacağım. Biraz sonra mesajları toplu halde okurum. Adana'dan bankocu Tilki de bir mesaj göndermiş. Dün o bir Demokratik Kongo'da sekti ama bakalım bugünkü tahmini gelecek mi? Evet, yine Dünya Kupası'nda çok enteresan maçlar var. Son 32 mücadelesi. Esasında biraz böyle bu 32 bana biraz fazla geldi Burcan ya. Sanki eski format. Abi. Değil mi abi? Çok biraz yani bu maçlardan bayıldım biraz. Bir de bir an evvel 16 başlasın. Sanki burada artık 16 oynanmalıydı gibi geliyor. Turnuvanın tabii. Ruhuna uygun ama bu statü 32'yi de oynatıyor. Son maçlar. Ama biraz böyle vallahi maç yorumlamaktan yorulduk.
7: Vallahi abi inanır mısın? Yani en azından hani bir önceki Katar'ı düşününce çok keyifli bir Dünya Kupası izlediğimizi düşünüyorum. Özellikle hani o dünkü Portekiz maçı mesela çok heyecan verdi. Belçika Senegal maçı keza çok heyecanlı maçlardı bunlar. O anlamda tatmin ediyor ama dediğin gibi bir şey sıkıcılık boyutuna doğru gitmeye başladı. Özellikle evet. Golsüz maçlar olduğu zaman da biraz keyif kaçırıyor. Mesela en son bu Hollanda-Fas maçı ilk yarısı çok sıkıcıydı. Veya bunun evet. Türevleri de bu hafta oldu. Mesela Meksika maçı keza çok sıkıcıydı. Ama ya genelde bir tatmin ediciliği futbol açısından var. Çok daha kötü geçtiğini düşünsene Efe abi. Katar gibi gitseydi şu an bu 32'de muhtemelen bırakmıştık yani turnuvayı.
6: Aynen öyle yani. Bir tek hani biraz maç sayısı fazla. O da evet. Bizi biraz zorluyor. Çünkü tabii yine çekici maçlar var. Son 32 hepsini oynuyorsun ama işte devamlı oynadın mı ne kadar çok maç o kadar yanılma yeri payı bir noktadan sonra. Ama birkaç gündür bayağı her şey favoriler kazanıyor. Beklentiler doğrultusunda gidiyor. Bakalım evet. Bugün neler olacak. Bakalım bugün Ganalı büyücü Nana neydi adamın adı? Nana Bonsam'ın kehaneti tutacak mı? Nana Bonsam'ın bakalım. Kehanetinin tutmasına 11.90 veriyor. Evet. Nedir? Yeşil Burun Adaları Arjantin'i Dünya Kupası'nda eler bu turu Yeşil Burun geçer Cape Verde 11.90. Bununla başlayalım. Normalde saat sırasına doğru gidiyorduk ama günün evet. ilgi çekici maçı bu oldu.
7: Evet.
6: Yani esasında bu kadar son iki gündür hep favoriler kazanıyor. Bugün bir sürprizler olabilir gibi. Yani bu tabii Arjantin'de sürpriz sayılan bomba olur. Yani, ne dersin FIFA number one'ı yanıltır mı bugün?
7: Abi yanıltmaz. Yani yine Arjantin oradan alnının akıyla çıkar gibi gözüküyor. Çünkü Messi'siz de bir Arjantin izledik ve aslına bakarsan takımın o takımdaşlığı, kolektif futbolunu yine Arjantin sahaya döktü. Yani Messi'nin olmadığı dakikalara kadar da öndeydi Arjantin. Ama maça enteresan bir tercihim var mesela. Bu arada bir dipnot paylaşmak istiyorum tercihe gelmeden önce. Pazartesi gününden beri oynanan maçları ele alırsak yani kupada artık önümüze çok çıkacak bir bahis seçeneği. Aslına bakarsan bahisin de en kolay tercihlerinden biridir bu. Ama hatta biz bunun adını kaçış rampası koyduk kendi aramızda yıllardır. Brezilya maçı, Almanya maçı, ertesi gün Hollanda, Norveç maçları, yine devam edelim. Fransa, Meksika, İngiltere maçlarının tamamı 2-3 gol bitti. Aynı evet, şekilde devam 11. etti. Evet yani aynı şekilde devam etti. Amerika maçı, İspanya maçı, Portekiz, İsviçre bütün evet. maçlar yani neredeyse 2-3 golle sonuçlandı ki bugünkü maçlarda buna gibi olacaktır gibi geliyor bana. Mesela hani tamamını konuşacağız tabii ki ayrı ayrı ama hepsine bir 2-3 gol düşünüyorum.
6: Yani evet. Hani Arjantin Yeşil Burun Adaları'nda bak Arjantin'e oran dahi verilmemiş durumda.
7: Evet. Evet.
6: KG yokun oranı 1.28 ama 2.5 üstün oranı 1.52.
7: Evet.
6: Yani bu bile zaten bu maç 2-3 gol bitecek diyor yani. O
7: tabii tabii bağırıyor adeta. Evet. Yani ben ne buldum dersen mesela enteresan bir tercihle başlamak istiyorum. 33.50 oranla 2'den 1.
6: 2'den 1.
7: Evet hatta hiç, gruba hiç vereceğim.
6: Hiç olacağını düşünüyorsun sen.
7: Evet bir düşüncem var o şekilde. Yani bunları ararken tabii işin en sürprizine kaçmaya çalışıyoruz. Bunu ideal bahis olarak kimsenin almasını önermiyoruz ama mesela bugüne gruba vereceğim bir kuponu şimdiden paylaşayım ister misin?
6: Tabii.
7: Arjantin maçı 2'den 1, Kolombiya maçı 2'den 1 abi. İkisinin oranı 988.
6: Ya Kolombiya, yani. Ghana net denenebilir. Ama evet. Arjantin yeşil burunda yani evet bir şeyler olabilir ama sıfır ya burada şimdi yeşil burun diyelim bir sürpriz çıkacaksa tamam mı burada? Yeşil burun yine maçı 0-0'a bağlamaya evet. çalışacak. Yani orada 0'dan 1'e biraz daha aklıma yatıyor ama Yeşil Burun'un gol attığı bir senaryo yok kafamda. Kehanetin tutabilmesini de deneyeceğim açıkçası. Bu kadar dillendikten sonra ama yani i̇şte böyle bir durum olursa da Cape Verde durumu sanki yani penaltılara taşımaya çalışır.
7: Şanslı olabilir.
6: O İspanya maçındaki gibi işte evet. Ki bu turnuvada o işledi. Paraguay Avustralya tabii gibi işte o o yapıda oynayan, Utah'ı böyle %80 rakibe veren, inanılmaz evet bir farklı bir savunma yapan, çok bir nevi anti futbolun yeni adı oldu. Neymiş? Derin blokta savunma. Yani resmen anti futbol oynayan takımlar ama işledi. Yani yeşil bunun evet da bugün herhangi bir şey yapacaksa kendi formülüne sadık kalmalı gibi geliyor. O yüzden tabii, iki yok kafamda. Gol atar senaryosu yok.
4: Yani şöyle var abi, hadi bakalım kehanet dayanacaksa da Messi karşısında o kehanet bir yarı dayanmaz mı? Öyle düşünelim mi biraz?
6: Olabilir. Olabilir abi. Neden
4: olmasın? Ondan sonra Messi kehaneti
6: biraz. Kehanetin içinde penaltılarla elemek de var. Yani
4: evet,
6: yok.
4: Doğru. Tabii o da doğru.
6: Bu arada yani Messi finalde demişken...
4: Tabii buyurun.
6: Buyurun. Sen buyurun.
4: Estağfurullah. Estağfurullah.
6: Girdim araya.
4: Abi yani... Messi'ye dayanabilecek bir kehaneti ben zor görüyorum açıkçası. Yani oyun kalitesi bizi çok yükseltiyor. Yani yine mesela Messi golleri, Messi asistleri hepsi böyle gözümün önünde dönüyor bu senaryoda. Ve bununla paralel işi mesela benim beklentimi sorarsan ilk yarı 1-0, ikinci yarı 3-1. Yani handikapa dahi Arjantin'i götürüp oran alabiliriz. Ya da mesela en son yayınımızda hatırlarsan İspanya için şey demiştim ben. İspanya ikinci yarıyı kazanır. Daha bir yoğun oynuyorlar ikinci yarıda gibi yaklaşımlarla oran bulma şansımız olabilir. İkinci yarıyı Arjantin kazanır deriz. Ve yine tatlı bir oran alırız. Hemen vallahi bir şey daha söyleyeceğim. İlave etmem gerekiyor. Özellikle söylemiştim yayının başında. Struff Medvedev maçında Struff kazanabilir. 2.63 orandan tercih edilebilir. Çünkü Medvedev ilk seti tiebreak'te kaybetti. Kaybettikten sonra da Medvedev genel anlamda oyundan mentalde çok düşen bir oyuncu. Çevirmesi kolay olmayabilir. Çok riskli tabii. 2.63'ten neden olmasın diyeceğimiz bir bahis abi.
6: Onu hemen açalım. Bu maçın ardından başlayacak herhalde değil mi? Daha
4: yok yok hayır. Maç başladı. Struff Medvedev 1-0 önde şu anda Alman rakip. Medvedev karşısında ve bunu koruyabilir. Çünkü Medvedev 2.63 dediğim gibi mentalde düşük. Bunu Rublev'de de çok görürüz yani özellikle.
6: O zaman bunu alıyorum.
4: Evet denenebilir abi. 2.63'ten tercih edilebilir.
6: 1-0 önde olmasına rağmen yine de underdog olarak Struff'u veriyorlar. Evet.
4: Ki güzel. Bu sene güzel performansları da vardı. Özellikle Almanya'da Halle'de güzel işler çıkarttı Struff. Dolayısıyla tercih edilebilir. Riskli olacak ama bak 2.54 önde olan.
6: Ben aldım 2.63'ten. Ben alınca evet, tabii ben... marketleri sarstım yani. İmen 2.54'e düştüm.
4: Efo Uysal almış, dikkat edelim.
6: Aynen.
4: Sen ne aldın abi evet Arjantin'e?

0: arkadan farkındayım. Ama zorladım. İkinci yarıda evet. 4-2 bitmiş. İsviçre Cezayir korner handikapları.
1: Evet abi, yemeğini alacağız senin orada.
0: Ya alacağız ama orada şey gibi oldu. Yani sonuçta ilk yarı İsviçre daha çok korner kullandı.
1: En bak azından, ben akıllık ettim.
0: En azından orada ben... bahşişisiz verin.
1: Tabii tabii. Bak ben orada mesela şey yaptım. Dümdüzünü kabul ediyorum dedim Aykut'a. Gerçekten doğru. De dümdüzünde İsviçre karlı çıktı ki İsviçre bu turnuvada daha da genel anlamda rakiplerinden fazla korner kullanacak. Çünkü çok fazla bir ortalardan oyunu kurma veya işte ceza sahasını ortadan dikine paslarla aşma, rakip savunmayı indirme gibi dertleri yok. Daha ziyade köşelerden sonuçlar almaya çalışacaklar. Daha da göreceğiz bunu.
0: Aynen aynen. Korner 8.5 korner üst mantıklı geliyor alternatiflerden. Yani Arjantin'in nasıl kazanacağını düşündüğümüzde gol yemeden kazanır gibi de geliyor bana. Yine ilgi çekici bahislerden Vozinha, İspanya maçının kahramanı, işte belki de bu Dünya Kupası'nın kahramanı. 4 kurtarıştan açılmış barem. Evet. Biraz artık onlar yükseldi baremler, oran düştü. 5 kurtarış 2-10. İspanya maçındaki gibi 7 kurtarışı 4. Ama evet. Artık bakalım o kadar kurtarabilecek mi burada?
1: Zor.
0: O yüzden biraz Messi, biliyorsun maç Miami'de, Inter Miami'nin oynadığı sahada. Evet, o yüzden sahada. Messi için bir avantaj. 60 bin Arjantin taraftarı bekleniyor. Hı-hı. Ama Messi ile ilgili, Messi'nin gol atarı bile 1.24. Onunla ilgili ne bulunur bir şey bulamadığım için. Yani Arjantin yeşil burun biraz böyle henüz kafamda netleşmemişti. 2-3 gol, 2-0, 3-0 gibi bir skor var çünkü kafamda. Bunlar ilk olarak aklımdakiler.
1: Arjantin ilk yarı 3 isabetli şutu açık mesela 1.60'tan. Ama ben senin korner tahmininde birazcık tabii sen verince baktım özellikle kornere. Bir düzeltme gibi bir şey şöyle yapayım abi istersen. İlk yarı 3.5 üstü kornere zaten 1.48 vermişler. Yani sen de mesela 9 korneri İkinci yarıda 6 tane istemediğin için haliyle, yani ilk yarı ikinci yarı bölüyor kafasında insan ister istemez. Dolayısıyla ilk yarıdan korneri de bitirebiliriz.
0: Kesinlikle ilk yarı Arjantin'in ben 4 korner bulmasını bekliyorum minimum.
1: Genel bile 1.48.
0: Evet. Ha genel 1.48.
1: Evet.
0: O da güzel. Yeşil burun hani korner kullanır mı? Biraz şüpheliyim açıkçası. Ama dediğin gibi bakalım oranda bir ilk yarı 4.5 korner toplam 2.11, 3.5, 1.48. Evet. Ev sahiplerininki evet yani toplama da gidilebilir, ne olur ne olmaz.
1: Haklısın. Tabii tabii. Yani ilk yarıda 3.5 alıp çıkalım, uğraşmayalım gibi düşünüyorum 1.48. Daha ziyade.
0: Tabii. Evet. Ya işte biraz böyle şey bulmaya çalışıyoruz ya, 2 yaklaşık oranlar. Evet. Orada bir dağılıyoruz.
1: Evet.
0: Peki geçelim diğer karşılaşmaya, Avusturya Mısır. Burada biraz daha böyle içime sinen tercihler var.
1: Mısır'dayım ben. Mısır'da. Açıkçası ya, evet. Ben Mısır'dayım.
0: Valla esasında oranlara falan baktığında günün berabere bitmesi en muhtemel maçı gibi gözüküyor.
1: Tabii görüntü.
0: 0 falan. Evet. Ama ben de yani böyle 0 mı 2 mi gerçekten şey yapamıyorum yani, kararsızım. Çünkü Mısır oynamaya çalışan bir takım. Yani evet. En azından onu gördük.
1: Evet.
0: Avustralya anti futbol oynayacak yine ama ben de yani böyle 0 mı 2 mi, sen de 2'ye doğru dönüksen, hele sabahında ilk 11'de görürsem 2 oynayacağım.
1: Abi çok 2'yim ben. Ben handikaplı 2'de bile varım. Yani özellikle bak, hatta sana söyleyeyim ne kadar attığımı bile söyleyebilirim. Çünkü çok fazla tabii ki girilebilecek bir şey değildi ama 350 lira handikaplı Mısır atmışım mesela abi. 4.70.
0: Yani İyiymiş oran.
1: Evet.
0: Ben de tabii böyle atan alır gibi maç düşünüyorum. Yani bak oranlar vesaireler. Esasında bu maç uzun süre 0-0 gidecek gibi gözüküyor. Ama işte bir eşitliği de bozarsa Mısır bozar gibi geliyor. Güzel. Evet. Yani 2-19 bazen düz oran. Dün mesela İsviçre maçında tertemiz İsviçre oranı vardı. Biraz ona benziyor sanki bu maç.
1: Evet, evet. Evet, öyle bir durum vardı. Mesela burada enteresan bir tahmin daha var. Son golü Mısır atar diyor. Çünkü Hani Mısır'ın hatalı bir gol yeme ihtimalini düşünebiliriz tabii ki. Yani ilk yarıda bizim yaşadığımız gibi, milli takımımızın yaşadığı gibi. Ama bu maçı çevirebilecek güce sahip olan takım da Mısır'dır diye düşündüğüm için son golü atar. Mesela maç 1-0

0: daha iyi bilse Mısır tarafına gelmiş oluyor zaten bu tahmin.
1: İlk ve son golü de atabilir. Ben de onu diyecektim. Kaç veriyor
0: evet.
1: buna?
0: 2 küsur oran veriyor abi.
1: Bu iyiymiş.
0: Evet, 2-0-2.
1: Avustralya'nın gol atamayacağının düşündüm. Yani bu maç 0-0 ya da 0-1 biter gibi geliyor bana. O yüzden
0: evet.
1: bu seçim mantıklı. Mısır'ın şutları 1-0-2 platformunun sabah yayınında ön plana çıktı. 11 şutu. Benim de yani bu Avustralya'da kaleci Beach'in 3 kurtarışı dikkatimi çekti. 2-10'dan.
0: Aa, güzel. Çok iyi.
1: Bu da bayağı bir grupta rağbet gördü.
0: Evet.
1: Öyle söyleyeyim, 2-10 bayağı deneyen oldu. Bunun güzel taraflarından biri de şu, bunu da hemen hatırlatalım. Belki senin bahisine biraz karşı gibi olacak ama maç uzatmaya giderse bir oyuncu bahisleri devam ediyor.
0: Evet, açıklayayım.
1: Tabii bu hangi oyuncuların, ilk 11 başlayan oyuncuların bahisleri devam ediyor saymaya. Dolayısıyla evet. kaleciler ilk 11 başlayacağı için ve çok büyük ihtimalle de sakatlık olmadığı takdirde devam edeceği için de Avustralya-Mısır maçı uzama ihtimali yüksek maçlardan biri olduğu için kalecinin kurtarışları, her iki kalecinin de hatta kurtarışları değerlendirilebilir. O bağlamda Avustralya kalecisinin 3 kurtarışı 2-10'dan benim de böyle en aklıma yatan seçim oldu bu maçta.
0: Mesela benim enteresan bir tercihim daha var. Çok zor tabii ki, yani tekrar belirtmek istiyorum altını çizerek. Oyuncu frikikten gol atardı Muhammed Salah. Yani Avustralya savunmasının kolay aşılmadığını hatırlayalım şöyle bizim milli maçlarımızdan. Ya da Mısır'ın da kısa forvetlere veya ön alana sahip olduğunu düşünürsek, Mısır da orta keserek gol atamayacak. Yani doğru. yüksek ortalarla gol bulamayacak. Ne yapacaklar? Savunmanın ceza sahası dışından bir organizasyon denenecek ki muhtemelen ceza sahası dışında da Salah'ı yatırma, Marmuş gibi hızlı oyuncuları yatırma ihtimali var. Bu topun başına da geçecek isim Salah olacak. Tabii ki şunu da belirtelim. Yani 11'de olursa Salah. Çünkü bakmak lazım ne olursa olsun kadrolara.
1: Ama sana şöyle söyleyeyim. 11'de olmazsa da bu seçimin güzel.
0: Tabii.
1: Salah sonradan oyuna girip frikikten atarsa Salah gollerin geçersiz oluyor ama frikikten
0: evet.
1: gol olur, geçerli oluyor. Çok güzel olacak. Bir alternatif bulmuşsun. Hele oran yani, da değerliyse. Kaç oran?
0: 19. 19 oran abi.
1: Artı yani, diğer takımın da atmayacağı ne malum.
0: Tabii ki. Tabii ki.
1: Bu denemeye çok değer hakikaten. Bu bence
0: yani
1: çok dikkat çekici bir oran.
0: Avustralya 3 tane gol atsın ama Salah bir tane frikikten attığı zaman zaten gelmiş oluyor. Ama benim de beklentim, ben de skorumu paylaşayım abi. 2-0 Mısır galibiyeti bekliyorum ben de. Sen 1'de bıraktın. Ben biraz arttırıp handikapı da yazdığım için 2-0 olası gibi geliyor bana.
1: Valla ben Mısır galibiyetine döndüm. Sana zaten hani o fikrini alacaktım. Sen de Mısır'ı önerince ben de sanki biraz beraberliktense 2'ye doğru kaydım ve kurtarışlar da mantıklı geldi. Bu maçla ilgili birkaç tane daha var detay vermek istediğim Kolombiya maçına geçmeden, ama reklam aramız gelmiş. Arayı verelim, sonra devam edelim.
2: Efe Uysal'la Kazandıran Saatler devam edecek.
3: Reklam. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
4: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Efe Uysal'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
5: Evet, devam ediyoruz. Burcan Çalış'la birlikte günün maçlarını konuşmaya. 3 tane maç var ama o kadar çok alternatif bahis var ki programda yetiyor. Da artıyor gerçekten 3 maç. Birkaç tane mesaj atalım ve okuyalım. Adana'dan Bankocu Tilki, Mısır yenilmez ve maçta 2 gol oluru bugünkü bankosu olarak vermiş. Dikkat çekici dinleyicilerden biri. Arada bir sekiyor tahminleri ama genelde başarılı. Mısır yenilmez ve maçta 2 gol olur da herhalde tam senin kafana uyuyor.
6: Yani 2-0 tertemiz, aynı kafadayız.
5: Aynı kafadayız ama Mısır yenilmez ve maçta 2 gol olur yerine Mısır galibiyetini almayı tercih ederim açıkçası.
6: Evet evet. Yani orana da bağlı. Garip bir oran vermişse tercih edilebilir tabii ki ama zannetmiyorum çok da farklı bir oran çıkacağını.
5: Emrah Bey her daim mesaj atan. Avustralya Mısır birinci yarı korner handikap 0.5'tan 2. Yani Mısır en az bir korner daha fazla kullanır. 1.84.
6: Güzel.
5: Güzelmiş değil mi bu da?
6: Evet, çünkü Avustralya çok fazla gelmez.
5: Gelmez. Bak bu evet. Güzel. Hele bir tane gayet güzel. Arjantin Yeşilburun Adaları 0-30 dakika aralığında gol olur 1.73. Ah dünkü İspanya. Ah,
6: evet abi bağlı. Ben haberini aldım senin o konuyla ilgili. Gerçekten çok sinirin bozulmuş. Bir iki dakika sonra gol olması. Aykut söyledi bana da, gerçekten garip olmuş yani.
5: Neyse ki şey yaptım, hemen 2.5 üst oynayıp golden sonra en azından zararı çıkarttım. O kadar belliydi ki ikinci yarı farka gideceği.
6: Evet evet, İspanya. Ben de ev sahibi 2.5
5: yazdım. Ne diyorsun bu 30 dakika? Arjantin 1.73.
6: Abi mümkünse yeşil burundan bir tane alırım ben ki 2'den 1'im gelsin.
5: Kolombiya 2'den 1 evet. Hoş bu senin bir golünü de geçer. Yani Yeşilburun Adaları atarsa ilk 5-10 dakikada, ilk 5 dakikada falan atarsa bence.
6: Evet, bir böyle bir hani, durumunda. Aynen, o eksiklikle belki bulabilir tabii ki ama belki o zaman da dayanamaz.
5: Çok defans yapmasını bekliyor. Bazen böyle bir sürpriz bir başlangıç yapabilir. Rakibi evet. Şaşırtmak adına.
6: Bununla paralel şöyle bir şey, Yeşilburun'un 12 tane faulü veya 14 tane faulü denenebilir. Çünkü
5: evet, o da ön planda.
6: Durdurmak için, önlem için. Şu da var tabii, Messi faullerinden mesela hiç kazanamıyoruz turnuvada. Messi'ye faul yapılamıyor, öyle bir durum var. Özellikle dikkat eden var mı bilmiyorum. Hatta bir maçında ben, çünkü hep böyle tutanlarımızı anlatmak aslında keyiflidir ama yatanı da söylemek lazım. Bir maçında Messi 3 faul alır verdim, tek bir faul bile almadı Messi. Yani evet. O yüzden biraz bu bahis endişe ettiriyor ama Yeşilburun'un 12 tane faulü de gelir gibi duruyor abi. Dün de vermiştim belki hatırlarsın.
5: Aynen bu şeyde büyücünün kehaneti falan var ama bugün YouTube'da gene bir dinleyici, izleyici yazdı. Messi esas büyücü dedi. Evet. Gerçekten de yani o fauller ilginç evet. Olabilir. Evet yani bazı bahisler de birbirlerinin tabii şeyleri oluyor, zıttı oluyor. Yani maç bir anda koptuktan sonra artık rakibin faul yapmasına gerek kalmıyor. Yani Arjantin 2-0 öne geçtikten sonra bir faul bile yapmaz Yeşilburun düşünürsen. O yüzden
6: evet,
5: o da tabii etkili olabiliyor o seçimlerde.
6: Evet.
5: Avustralya'da da Italiano yokmuş. Bizim maçta savunmada çok... etkili olmuştu. Özellikle evet. Barış'ın bölgesinde hatırlarsan.
6: Tabii tabii.
5: Onun eksikliği de belki bugün Avustralya'yı biraz zorlayabilir. Stüdyodan Can da bir katkı vermiş. Çok güzel. Demiş ki eğer Mısır ilk yarı atamazsa Avustralya 1-0 yener. Bizim maça benzer demiş. Bizim maç 2-0 olsa da hissiyatım 1-0. Tabii yani Avustralya için maçın 0-0 gitmesi değil mi? Bir avantaj.
6: Büyük avantaj.
5: Yani. O da bir... güzel bir seçim olabilir. Efe abi, yayınlarda bahsettiğiniz gruplara normal insanlar katılabiliyor mu demiş. Eğer biz de dahil olabilirsek de neden dahil olabilirim? Tabii ki ya, gülüyorum da yani normal insanlar. Ama haklısınız yani. Pek normal insan yok bizim gruplarda.
6: Hiç yok abi. Sabahlara kadar korner, taç, faul sayan bir kitle. Kale vuruşları.
5: Evet. 1-0-2 gol platformu gelsin. Ve alternatif tahminler YouTube kanallarındaki yayınları izlerseniz oradan bilgileri alabilirsiniz. Burası biraz şimdi reklamımızı da tam yapmayalım ama genel bilgiler doğrultusunda bütün yayınlarda zaten bahsediyoruz. Tabii evet. Ki orada biraz daha ekstra servis.

0: veriyoruz.
1: Tabii ki.
0: Başka işbirlikteliklerimizin de getirdiği bazı imkanlar var. Onlarla ilgili bilgileri alternatif tahminler ve 1-0-2 platformunun YouTube kanallarından edinebilirsiniz.
1: Avustralya ile ilgili bir detay daha vermek istiyorum ben abi. Avustralya'yı hani biraz gözümüzde mi küçülteceğiz şunu söylediğimde bilmiyorum ama Avustralya sadece bize 2 tane gol attı abi turnuva boyunca. Başka hiçbir şey yapmadı.
0: Ya bence yani, dediğin gibi ben birazcık da ondan dolayı buraya kadar bence de Avustralya.
1: Evet, yani ne yaptı ki Avustralya? Bunu sormak lazım.
0: Hani doğru.
1: O bize atılan gollerde de Avustralya'nın büyük bir iş yaptığını söyleyemeyiz.
0: Söyleyemezsin. Ama Mısır yani, bütün maçlarda Belçika maçı, İran maçı maç berabere bitti ama galibiyeti evet. Kaçıran taraf iki maçta da net Mısır'dı.
1: Evet evet uzak ara her zaman oynadı yani Belçika'ya dayanmak önemliydi. Yeni Zelanda maçında geriden geldi Mısır.
0: Doğru. Hatta yani Yeni Zelanda'da da düşünürsen biraz benzer bir rakip Avustralya'yla.
1: Bak, tabii tabii mesela zaten yan yana iki tane ülkeden bahsediyoruz. Hem de oyun anlayışı evet. Aynı. Keza futbolcular da benzer, baktığımızda evet. Mesela. Yani mesela hani Yeni Zelanda takımları zaten Avustralya Ligi'nde oynuyor. Wanderers doğru. Falan.
0: O da bence
1: aynı,
0: bir
1: aynı futbol kültürü.
0: Referans alınabilir ki. İşte sabah yayında 11 şut ön plandaydı 1.58'den. Belçika'ya evet. 14, İran'a 15 şut attığını görüyoruz Mısır'ın grupta.
1: Evet.
0: Yani ben onu da beğenmiştim ama bu kadar çok şut atarsa Mısır onlardan birini gol atar ve turu geçer diye düşündüm normal sürede. O yüzden şutlardansa biraz daha Mısır galibiyetine döndüm.
1: Ya da hadi biraz bahsi küçültelim dersen Mısır turu geçer var. Unutmayalım yani. O da çok temiz. Zorlamasını aramayalım. Mısır turu geçer 1.52. Hadi uzadı maç, hadi bir şey oldu. Ama Mısır'ın penaltılara dahi kalsa çok daha etkili ayakları var.
0: Arjantin berabere uzatmada elenir demiş Hasan. ya zaten buradaki espri gerçekten bu. Biliyorsunuz bu büyücü dün Portekiz'in şampiyon olacağını öne sürdü. Evet. Dün Portekiz kazandı. Bu büyücünün o işte beyaz tozu üfleyen 12. adam diyorlar Gana adına. Hakikaten hı-hı. Harry Kane gol atamaz dedi, atamadı. Sonra dedi evet. Çözdüm dedi büyüğü. Atarım dedi. Aynen attı. Yani
1: iki tane attı.
0: Ronaldo'yu sakatlamış. Tabii şimdi buradaki esprilerden bir tanesi şu. Bu adam psikolojik etki yapıyor. Şimdi bakma evet. Arjantinli oyuncular, bu bölgedeki oyuncuların batıl inançları çok fazla. Ya yani bize acaba yine büyü mü yapmıştır etkisi oluyor zaten çoğu
1: tabii,
0: zaman.
1: Tabii
0: yani.
1: Tabii ki.
0: Adamın
1: tabii
0: bir büyü ki. Yaptığı yok ama işin komik tarafı da abi Kolombiyalılar falan bugün tabii Kolombiya Gana maçı var. Esas onu da bu adamın sonuçta 12. adam dedikleri Gana'nın 12. adamı.
1: Gana'nın evet Gana'nın.
0: Kolombiyalılar 40 kişi bir dağın tepesine çıkmışlar. Ne derler anti dua mı etmişler artık anti büyü mü yapmışlar abi onlar da öyle mücadele ediyorlar yani her şey evet. İşin esprisi gerçekten bir dünya kupasında ahtapot pol burada renk kattı bir de olunca herkes bu maça değil hele bir de Yeşilburun
1: elerse filan
0: gerçekten acayip bir şey olur. 11.90 bu kehanetin tutup tutmamasının oranı. Bugüne kadar tuttu.
1: Abimize kanal açarız. YouTube kanalı açarız abi bahis üstüne.
0: Kesin. Zaten yayınlıyormuş öyle söyleyeyim.
1: Yapar. Yani verilebilecek tahminleri bayağı bir sınırladığımız düşünüyorum. Mesela özellikle Mısır maçında kendi tahminimizde küçültmek anlamında tur atlarına dahi 1.52 açılmışken artık oradan da kaçmaz diyorum ben.
0: Ya ben kaleci kurtarışını aldım orada ama beraberlik bekliyordum. Mısır'a döndüm. Artık evet. Dediğin gibi turu mu atlar, normal sürede mi kazanır hepsi birbiriyle doğru orantılı. Derfin Yunus Dane radyo golün kurulduğu günden beri müdavim dinleyicilerinden her programa mesaj atar. Seneye Trabzon çok zorlar ligi diye düşünüyorum demiş. Bir de Okan Koçuk'un değerli babası Özcan Koçok, Allah rahmet eylesin, mekan cennet olsun abi. Diye bir sabırlar dilemiş. Biz de aynen iletiyoruz Derfin Yunus Tanen'in mesajını.
1: O zaman Onana'nın da söylemiş olalım tekrar.

0: sözleşmesinin yenilendiğini ve tekrar kiralık olarak devam edeceğini Trabzon'da bugün
1: zaten
0: haber.
1: O mesajı atmış önce. Trabzonspor Onana'yı yeniden kiraladı.
0: Evet.
1: Bakalım. Ya çok da bilmiyorum, beklentileri karşıladım Onana. Şimdi o konuya da girmek istemem ama ben biraz böyle yine birçok maçta Trabzonspor'u biraz yaktığını da düşünüyorum Onana'nın.
0: Evet, ama kurtardı da var. Sanki dengeledi bu sene. Da.
1: Evet, var. Önemli bir kaleci.
0: Evet.
1: Üst üste devam etmesi bence de önemli tabii. Emre Bey İstanbul'dan, Mısır 2 gol atar ve 6 korner kullanır. Nasıl? Güzel oranı var. Yani oranı müthiştir. Ama bu ama tabii çok uç bir bahis.
0: Evet. Yani zor. Kolay değil.
1: 2 gol olsa 6 korner risk. 6 korner olsa 2 gol risk. Bunlar
0: yani
1: da
0: 2 gol attıktan
1: biraz...
0: sonra bu maçın 2-2'si yok. Yani bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ben. 2-2'si yok. Dolayısıyla hani 2 golünü almışken hala korner aramak biraz mantıksız olur burada. Yani mantıksız tabii demeyelim. Yeterli oranı zaten almışız elimize diye bakmak lazım o saatten sonra. Çünkü Mısır'ın atacağı 2 tane gol bence herkesin beklentisini veya ihtiyacını karşılar. Deplasman 1.5 üstü versen dahi 2.67 alıyorsun.
1: Doğru, doğru. Bunun evet. Yerine bir daha alt. Tabii ki uç oranlar ama yüksek oranlar. Ama biraz zor gözüküyor. Messi 3 isabetli şut, bir gol Arjantin kazanır. Ne diyorsunuz demiş Sakallı.
0: Güzel tercih.
1: Çok muhtemel ama oran 1.62. Yani bir değmez. Gol ve Arjantin kazanır. Messi her maç gol attı bu arada, evet. Biliyorsunuz. Bir gol atarın oranı zaten 1.24 ama üst üste de bu kadar her maç gol atar mı? O da bir ihtimaller düşüyor her geçen maç. Bakalım. Yunus Tanen'in de mesajı 2-0, tahmini 2-0 Arjantin kazanır şeklindeymiş. Bunlara geçelim. Bir de bir Kolombiya-Gana maçını değerlendirmek istiyorum seninle. Yani günün en gollü maçı bu olur gibi gözüküyor.
0: Görüntü o. Evet, katılıyorum. Görüntü o. Yani diğer maçlarımızda garip şeyler olmazsa, yani Kolombiya maçı izleyiciyi tatmin edecek bir maç olacaktır abi. Ona rağmen de 2.5 üstün oranı 1.91, bunu da belirtmekte fayda var. Yani iddia risk yönetimi bu maçın 3 gol çıkmayacağını bize oranda söylüyor aslına bakarsan.
1: Bence de bunun tabii yani bu teklifi kabul edebiliriz diyeyim senin deyiminle.
0: Evet, evet.
1: Çünkü bence güzel bir oran. Normal şartlarda bu maç bir grup maçı olsaydı Kolombiya-Gana çok gol beklemezdim. Ama tabii. Eleme turlarında istisnalar hariç ki gol atamayan takımlar da denediler. Evet. İşte şey olsun, Avusturya olsun. Bence bu maç karşılıklı gollerle 2.5 üstüne gider. Yani artık eleme turlarında takımların fazla kaybedecek bir şey olmuyor. Çok evet, fazla var çıkıyor. Kolombiya'da gerçekten hani ofansif futbol oynayan bir takım. Diğer eski Dünya Kupalarında falan Kolombiya deyince aklımıza daha savunma ağırlıklı bir takım geliyordu ama
0: evet.
1: Bence de şu anda bu maçta çok net yani 2.5 üst beklenebilir.
0: Vardan
1: mı 2.5 üst? 2'den 1 aynen, bu tip seçimler hep zaten yapıyor.
0: Evet. Yani o anlamda tatmin oran da çok tatmin edici oluyor çünkü KG var ve 2.5 üstte. Şimdi sadece 2.5'a 1.95 açıldıysa hemen combo bahislere girelim, söyleyeyim sana. 2.88'e kadar oran yükselmiş oluyor.
1: Oo, bence tabii. Çok çok güzel bir oran ve yani bu tercih İngiltere maçında geldi. Yani çok İngiltere ki gol yememişti şeye kadar. Dediğim gibi yemeyenler de verdiler. 2-3 gol zaten maçlarda çok fazla 2-3 golün çıkmasının sebebi de o. Her iki takım da bir kere birer gol atıyor. O yüzden evet. Yani 2-3 gol çoğu zaman karşılıklı gollerle 2-3 gole gitti. Buna da katılıyorum. Bir son dakika haberi. Nathan Ake Fenerbahçe'de.
0: Aa, öyle mi?
1: Çıkmış, evet.
0: Çok para verilecekti galiba ona abi. Biraz rahatsız edici bir para veriliyordu Nathan Ake'ye. Ben
1: öyle mi?
0: Yani City düzenli yedek kullandı onu bu sene. Bence biraz bildiğim kadarıyla 11-12 milyon eurodan bahsediliyordu. Maaşında vesairede de çok yüksek rakamlar vardı. Umarım öyle değildir. Yani değecek bir futbolcu değil şu anki performansıyla.
1: Evet, 11 milyon euro bonuslarıyla beraber konuşulan rakammış.
0: Çok yüksek
1: Evet,
0: abi.
1: değerlendirmek lazım. Çok böyle bir anda aklıma gelen bir oyuncu değil açık söylemek gerekirse.
0: Evet.
1: Son
0: Yani.
1: dönemden ne yaptı ne etti.
0: Abi işte Van Dijk'ın
1: Ama
0: yanında stoper
1: Van
0: hattında.
1: Dijk önemli bir tabii bakalım savunmaya da takviye yapması gerekiyordu Fenerbahçe'nin.
0: Evet.
1: Evet, bir reklam aramız daha geldi. Son reklam arası. Ardından Kolombiya Gana'yı bir toparlar. Programı da noktalarız ufak ufak.
2: Efe Uysal'la Kazandıran Saatler devam edecek.
3: Reklam.

0: oldu. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy.

0: kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
0: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Efe Uysal'la kazandıran saatler devam ediyor.
5: Evet, devam ediyoruz. Burcan Çalış'la birlikte günün maçlarını değerlendirmeye. Kolombiya-Gana çok gol bekliyoruz. Çok gol bekliyorsak çok da şut bekliyoruz. Kolombiya'nın 15 şutu bugün bizim sabahki yayında hepimizin böyle en aklına yatan seçim oldu.
6: Evet.
5: Aynı doğrultuda sen de şutlar konusunda okey misin?
6: Tabii tabii, %100 katılıyorum. Hatta ben bireysel oyuncu şutlarını da tercih edeceğim. Yani hadi genele gitmesek de en azından bireyselden isabetli aramadan abi. Hep onu söylüyorum ben, her yayınımızda tekrarlıyorum. İsabetli şuttan ziyade oyuncu şutlarının tercihine gidilebilir. Mesela kimden beklersin? Tabii ki Luis Suarez'den, Luis Diaz'dan özellikle şut beklenir. James Rodriguez genel anlamda
5: eğer herhangi bir büyü yapılmadıysa tabii bu iki oyuncu.
6: Tabii yani. Yani yapılsa dahi avuta çıkar abi. Öyle gidelim bir de.
5: Doğru. Bak, büyü yapılsa bile şut çeker isabet edemez.
6: Tabii tabii. Öyle düşünelim abi. İsabetli değil, isabetsiz. Bu arada bak, şaka
5: bir yana, Harry Kane'in bağladığı maç vardı ya.
6: Evet.
5: Harry Kane isabetli bir tane şut atamadı. En son hiç. Dakikada gene dağlara taşlara vurdu.
6: Evet evet. O yüzden
5: dolayısıyla Luis Diaz da James'in kesin şutlarına git yani, isabetinde asla dokunma.
6: Evet evet, normal, sadece şutuna gidiyoruz oyuncunun. Gerçekten potenlerle.
5: Hatta karavana atmasını oyna, bak güzel yakaladık bunları.
6: Yani gerçekten totem üstüne bir yayına döndüreceğiz içimizi ister istemez.
5: Yapacak bir şey yok.
6: Evet. Yani şut çekerlerde biz istersen ufak ufak paylaşayım ben de. Ne açılmış oranları söyleyelim. Luis Diaz'ın 4 tane isabeti, bir isabetsiz, sadece şutu 1.86. James Rodriguez'in 3 tanesi 1.97. Mesela Davinson Sanchez muhakkak kornerlerin bir tanesinde çıkıp o kafayı vuracaktır. 1.86 oranı var bunun.
5: İsabetsiz, bu arada, isabetsiz değil mi bu?
6: İsabetsiz müthiş bir oran yani. Hiçbir forveti aramam ben. Giderim Sanchez'in bir tane isabetinden, isabetsiz pardon, sadece şutundan alırım çıkarım. Bu 1.86'yı veririm özellikle. Yani bunlar artı, tatlı
5: artı
6: detaylar.
5: Çok büyük ihtimalle çıkmayacak oyundan.
6: Evet. Gel gelelim, şunu da gördük. Kolombiya Portekiz maçı. İzleyenler, izlemeyenler, yani takip eden veya highlights'e bakanlar belki de. Davinson Sanchez gol attı abi o maçta. Offside'a takılan. Hatırlar mısın bilmiyorum. Yani Portekiz maçında dakika 80'lerdeydi. Hatta gruba da ben dakika 70 gibi Portekiz bir gol atar vermiştim 2.80'den. Pardon, Kolombiya gol atar. Gol gayet nizami, tertemiz. Ama Portekiz'in muhtemelen daha da puan kaybetmemesi için bu turnuvada bir parmak ucu falan gösterdiler var kayıtlarında, işte offside cam'de. Gerçekten Sanchez'in de golünü, hakkını yemiş oldular yani o mücadelede. Onu da belirteyim.
5: Topların içindeki çiplerden de şüpheliyim yani. Dünkü Hırvatistan'ın iptal edilen golünü gördükten sonra.
6: Abi değdi çiplerden... bence ya.
5: Değdi mi?
6: Bence değdi. Sen değmedi diyorsun o zaman.
5: Yani bilemedim. Gözükmüyor tabii yani. Evet. Ama
6: çip söylemiş zaten.
5: Ya şaka söylüyorum. Tabii ki buna inanmak lazım yani. Orada hatta işte bizim golü Barış'a vermesi de o çip sayesinde oldu.
6: Evet evet.
5: Şeyin ikinci golü, Orkun'un golünü söylüyorum.
6: Tabii tabii.
5: O da Barış'a yazıldı ya. O çipten evet, evet. Sayılı. Demek ki hakikaten Barış'ın beline çarpmasaydı avuta gidiyormuş o top yani.
6: Tabii tabii.
5: Ama o da gözükmüyor şeyde. Net hani giriyor gibi gözüküyor. Göz yanıltıyor tabii onu.
6: Evet. Kolombiya bir tane daha. Şutlarla paralel yine şöyle gidelim. Yine o kale büyülensin, bir şey olsun. Asare'nin 4 kurtarışı 1.82. Kolombiya mesela Portekiz maçında resmen Portekiz kalesini dağlamıştı. Bununla paralel gidersek de baktığımızda ki Portekiz kalecisinin de dün de aynı şekildeydi zaten. Çok önemli kurtarışları vardı. Bu sefer de kaçtı hatta Costa'nın kurtarışı? 6-7 kurtarış yapmıştı. Bu sefer de Asare'nin kurtarışlarına gidilebilir. Tercihen 4 kurtarış. 1.85 oran var bunda da.
7: Ya Kolombiya bugün yani 15'i rahat aşacak bence şutlarda.
6: Evet.
7: Bakma yani yine bunların 5-6 tanesinin isabetli olmasını bekleyebiliriz ama özellikle Luis Diaz ve James'in şutlarını ben de alacağım. Davinson Sanchez de çok kıymetli orandan değerlendirilebilir hakikaten.
6: Evet, bir tane şutu.
7: Bir mesaj Özgür Bey'den gelmiş, okumamışız, okuyalım. Arjantin maçında 4 kart, sürpriz ilk yarı 2 kart sizce nasıl?
6: Demiş. Şöyle bakalım.
7: Kart olur mu sence?
6: Abi kartlarda biz bunu dün yayında yaşadık hatırlarsan.
7: Yaşadım.
6: Aykut ısrarla Avusturya İsviçre maçına kart olur demişti. Ve işin sonunda da gerçekten bir sürü kartlık pozisyona gösterilmedi ki ben de yayında demiştim ki bu turnuvada kartlara talimat, ekstra dikkat edilecek talimat var ve kartlar zor çıkıyor. Dolayısıyla özellikle Kanadalı bir hakem var, Drew Fisher. Hakemi tanımıyoruz ayrı konu ama istatistiği önümüzde tabii konuşurken. 3.37 kart ortalaması var bu hakemin. Yani çok fazla elini cebine atan bir hakemimiz değil.
7: Evet, aynen. Son dolayısıyla biraz azaldı.
6: Evet, yani ben kesinlikle kart alacaksam alta giderim, üste gitmem.
7: Eğer kart düşünüyorsanız bugünün kart maçı Kolombiya-Gana maçıdır.
6: Tabii ki.
7: Ben de onu inceledim ayrıyetten de bu arada. Takımların faul sayılarına vesaireye baktım.
6: Onda da sıkıntı Turpin yönetiyor. Turpin de hiç el atmaz. Clement
7: orada da
6: Turpin,
7: Turpin var. Hayır, evet. Haklısın. Hiç Turpin de hakikaten ki el atmaz evet cebe. Yani maç olarak ters ideal maç, maç bu gibi. Ama evet, hakem biraz o da tam gerçekten aman yapmayın çocuklar şeklinde yöneten bir hakem yani.
6: Tabii ne gerek var diyor.
7: Şöyle bir daha bakalım, atladığımız bir mesaj olmasın. Mısır ilk yarı 6 şut çeker. Nasıl, 2 küsur oranı var. İyiymiş.
6: İyiymiş.
7: Bence. Fena değil bir 6 şut.
6: Evet. İsabetliyi de aramıyoruz nasılsa.
7: İsabetliyi de aramıyoruz. 2 oran olduğuna emin miyiz?
6: Vardır ya. Oransa
7: çok iyi. Var
6: vardır. Vardır abi, vardır.
7: Doğru. 11 bekleniyor. 11'den açıldı. Mısır ilk yarı 6 şut çeker. 2.14.
6: Yani tatlı, denenir.
7: Tatlıymış bu ya, denenebilir. Ki Avustralya'nın evet, az buçuk ne oynayacağını biliyoruz.
6: Tabii.
7: Ha, Salah yani oynarsa daha iyi olur. Bu seçiminiz için diyelim.
6: Abi oynar Salah. Yani Salah burada artık son ikide oynayacaksa artık nerede oynayacak? Yani o yüzden Salah da oynayacaktır burada ve o tahminde.
7: Sesler Burcan'dan bir ufak bir sesi kopmuş olabilir. Heh, buradasın, tamam.
6: Buradayım abi. Yani Salah da bir turnuvada oynayacaktır sonuçta. Başka nerede oynasın diye evet, bırakmıştım en son. Dolayısıyla istediklerimizi şut anlamında alabileceğimizi düşünüyorum ben. Bir de dediğin gibi haddi patlı yaparsa çok tatlı olur. Ama senin 1-0'ın var tabii. O da olası bir senaryo.
7: Gol süreleri 151 nasıl bugünkü maçlarla ilgili olarak? Hangi maçta 151'i denersin?
6: Sadece Kolombiya denerim. Başka hiçbir maçta denemem yani. Sıkıntı yani. Bugün maçları böyle dünün maçları veya ondan önceki günün maçları gibi değil. Bir uyarı anlamında belirtelim. Yani goller bize oranlar da bir şey söylüyor. Diyor ki kardeşim
7: kesinlikle
6: dikkat edin. Öyle kolay da yedirmeyeceğiz size der gibi.
7: Der gibi. Hatta yani işte Arjantin'in oranlarını az önce yorumlarken Arjantin'e oran açılmamış, KG yok, 1.25, 2.5 üst, 1.52. Yani bu böyle 1-0 falan da bitebilir diyor bu oranlar. Arjantin'e çıkıp şimdi bu takımı salladı yıkamadı. Hatta maç uzatmaya gitti. Tamam mı? Hatta maç uzatmaya gitti. ve Arjantin uzatmada kazandı ve yoluna devam etti. Esasında birçok kesimin istediği olur. Yani bahis firmaları acayip kazanır. Arjantin yoluna devam etmiş olur. Normal sürede de Arjantin 1-0 kazansa işte Arjantin ne yaptın ne ettin? Yani son 32 en nihayetinde burada. Adamlar evet. Son şampiyon. Evet. O yüzden dediğin gibi çoğu maç biraz yani Kolombiya-Gana maçı hariç biraz sıkıntı olabilir. Hatta Avustralya maçında gol dakikaları 98'den açılmış. Hayatımda gördüğüm en düşük gol en dakikası.
6: Vallahi ben de en düşüğünü duydum şimdiye kadar abi. Güzel de bir detay, buna paralel bir şey söyleyeyim ben sana. Bugün iki tane maçtan daha fazlası 2.5 üst biter. Oranı 2.20. Yani iddia risk yönetimi diyor ki iki tane maçın 2.5 üst bitmesi çok zor kardeşim diyor.
7: Doğru.
6: Gel gelelim. Benim tatlı bir oranım var, onu belirtelim. Günlük bahislerde bulabiliyoruz bunu da. Saat 9'a kadar açık bu bahislerde. Herhangi bir maç 2-0 veya 0-2 biter. 2.44 oranı var abi, çok beğendim.
7: Herhangi bir maç
6: 2-0 veya 0-2 biter. Skor olarak.
7: Kaç veriyor buna?
6: 2.44 oran veriyor abi.
7: 2.44.
6: Hemen sana WhatsApp'tan atacağım bu oranı. Sen bunu değerlendirirsin çünkü.
7: Ben tabii hemen tilkilik yapıyorum. Bütün maçlara 2-0 al. Skor. Sistem 1-2-3 oyna. Daha mı iyi yaparsın, daha mı kötüyü düşünüyorum. Ne yapayım? Orada 2.40'tan daha yüksek oran alacağım kesin.
6: Tabii doğru. Tabii doğru. Hele ki ikincisi de gelirse eyvah eyvah.
7: Ama dur. 0-2-2-0. O zorlar. Evet. Gana'yı zorlar. Alacağım. Kolombiya'yı alacağım. Mısır, Avusturya'da gider. Avustralya'da 2-0 yense orada alıyorsun. Burada evet. Onu oynayana kadar zorlanırsın.
6: Çok zorlanırsın. Doğru. Çünkü deplasmanlar da var işin içinde. Ama var. Benim bir Mısır 2-0'ım var nasılsa onu kenara koyarım. Doğru. Arjantin'de 2-1-3-1'leri beklesem de 2-0 neden olmasın. Veya yine Kolombiya maçı 2-0 şaşırır mıyız? Şaşırmam ben. Yani bunlar beklenebilecek skorlar olduğu için... Herhangi maç 2-0 biter. 2.44 oranı var. Günlük bahislerde benim bulabildiğim tek bahis seçeneği de bu. Bence ama istersen bu... sen de bir bak, çok tatlı çünkü.
7: Yok yok, bu bence senle bizim yine yayın seçimimiz olsun.
6: Olabilir. Evet.
7: Yani, evet, bu çok çok şey. 2.44'ten daha yüksek oran isterdim buna. Yani bir tane 2-0'ı evet. Biliyorsun ama çok muhtemel çünkü sonuçlar var. Avustralya'da her iki takımın da 2-0. Diğerde de Arjantin'in 2-0. Evet, 5-6 tane olasılık var burada, doğru.
6: Var var.
7: 2-44 çok çok güzel. Ben açıkçası şeyin Avustralya kalecisi bir için 3 kurtarışını 2-10'dan günün seçimi olarak kafama yazdım. Güzel. Kolombiyaları şutlarını da çok beğendim. Evet. O da ayrı konu, bu şeyi ayrı ayrı da deneyeceğim ama Kolombiya'nın toplam 15 şut atmıştır demektir. Luis Diaz 4, James falan attıysa diye de evet. Düşünüyorum. Evet.
6: Ama oyuncuda kalmak daha tatlı geldi bana. Mesela işte yani araya bir Sanchez sıkıştırmıştık mesela. Tabii ki o birazcık şey kumara girmiş oluyor. Kornerden Sanchez'in kafasına gelirse diyorsun. Çünkü Sanchez başka türlü şut çekecek hali yok. Ama bakarsak... Sanchez bunu her maçta yapıyor. Galatasaray maçlarında da yapıyor. Umarım ligimizde de açılır hatta bunlar. Yapar. Denenebilir.
7: Bakarsın evet. Gol atar bugün. 11.90'a yakın oranı var.
6: Evet.
7: Beach kurtarışını Can da beğenmiş. 3 kurtarışı. Bizim Beyler Kulübü'nden Samet Bey de bunu beğenmiş. Onun da benim seçimlerimi oynadığı zaman ekstra bir güveniyorum ben de. 2-0 bahsinde çok beğenmiş Can. Sana aha. Teşekkür ediyor. Teknik masadan. Böylece de programı sonuna geldik. Teşekkür ederim. Nefis bir sohbet oldu yine Burcan.
6: Ben teşekkür ederim abi. Her zaman böyle oluyor. İkimiz bir araya gelince muhteşem eyvallah. İşler çıkarıyoruz.
7: Umarım Radyo Gol dinleyenleri de notlarını almıştır. Kazandıracak notları seçim olarak da oynarlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
6: Hoşçakalın. Hadi.
8: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
9: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır.
10: Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
11: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksel'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
10: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.

0: Pensioners, Chelsea. Ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen Pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü Pensioners lakabını

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih Hava Faciası'ndan önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'la çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers, yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Maçtan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Fizz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şekerevi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall. Onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi.
2: Bye.

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü, eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri, keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksağanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksağanlar. Newcastle United'ın forması Saksağan kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksağan lakabı verildi.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek kullanmaktadır.

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.

0: Reklam.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
0: Reklam bitti.
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
7: Can Genç'le Haber Masası başlıyor.

0: Herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gold'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bugün de bir haber masası programında sizlere ben eşlik edeceğim. Ben Can Genç. Tabii ki birçok konuğumuz olacak. Birçok aslında takımımızı konuşacağız. Dört büyükleri konuşacağız. Son dakika gelişmelerimizi tabii ki ondan önce de aktarmak istiyorum ki Trabzonspor ve Fenerbahçe tarafında iki tane transfer oldu. Esasında zaten Trabzonspor'un geçen sezonki kadrosundan da yer alan Onana tekrardan Trabzonspor'a geldi ki kap bildiriminde de 2 milyon euro imza parası ve 3,5 milyon euroluk bir maaşı olacağı, bir yıllık kiralık olacağı konuşuldu, yazıldı, çizildi. Bunları da sizlere aktarmak istedim ki bunun yanında da Fenerbahçe Nathan Ake'yi açıkladı. Ancak henüz ne kadara alındığı hakkında bir bilgimiz yok. Tabii ki program içinde de bunun detayları çıkarsa bizler de tabii ki sizlere paylaşacağız. İrfan 25 hattımızda olacak zaten Fenerbahçe bölümüyle alakalı. Kendisine de sorarız. Birçok detayı değineceğiz ama tabii ki Alper abiyle başlayacaktık. Buradan Alper abinin bir yakını vefat etmiş. Ona da Alper abiye de başsağlığı dileyelim tekrardan. Emre Eren bizlerle beraber olacak ki Emre abi de hakikaten son dakikada bizi kırmamasından da dolayı bir kez daha teşekkür etmek istiyorum kendisine ki kendisi de çok çok değerli bir isim. Bizler adına Radyo Gold'de her zaman desteğiyle özellikle bütün yayıncıların programlarına desteğiyle de bizleri çok çok mutlu ediyor. Onu da bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Emre abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk sevgili Can. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok çok teşekkür ederim. Emre abi tabii ki bugünkü akışta Beşiktaş'la başlamak istedim. Çünkü aslında birazcık karışık bir süreç olduğu konuşuluyor. Biraz haberlerde bilgi kirliliği olduğu konuşuluyor ki bu dikili taş arsasından bir meblağ bir parayla alakalı bir konu varmış. Biz de tabii ki gün içinde Radyo Gold'de birçok yayıncıyla da yayın yaptık ama Emre abi buradan temiz bilgiyi senden alırız diye düşünüyorum. Yani buradaki durum nedir? Bankalar Birliği ile alakalı durum nedir? Esasında birazcık saha dışında Beşiktaş'taki süreci senden dinleyebilir miyiz Emre abi?
1: Aslında sevgili Can, yani tüzükte yazan bazı gerçekler var. Tüzükte yazan gerçekler de bazen kulüplerin içerideki yönetim kuruluyla ilgili akışlarını da doğru yansıtmıyor ortaya. Yani Beşiktaş kulübünün sonuçta bir parası var. Bu parayı evet Bankalar Birliği'ne yatırması lazım. Fakat başkan ve yöneticiler daha önce Bankalar Birliği'ne bu parayı ödedikleri için birkaç bankaya, orada yükten kurtuldukları için kendi ceplerinden ödemeler yaptıklarını biliyorum. Transfer harcamaları yaptıklarını biliyorum. Bir kısımda buradan kendi ödediği paralara aktarma yaptıklarını görüyoruz. Aslına baktığın zaman hani hukuken, tabii hukukçu değilim ama hukuken doğru olmadığını söyleyenler var, hukuken doğru olduğunu söyleyenler var ama günün sonuna baktığımız zaman burada da bir gerçek var, burada da bir yönetim kurulunun kararı var. Yani yönetim kurulu burada inisiyatif alabilir, burada karar değiştirebilir, bunu da karar defterine yazabilir. Sonuçta onlar da, yöneticiler ve başkan bunu düşünüyor. Onlar da diyorlar ki biz diyorlar bu paranın büyük çoğunluğunu transfere kullanacağız ve içeride ödeme yapan yönetici arkadaşlarımıza merhem olmaya çalışacağız. Çünkü Beşiktaş Yönetim Kurulu'nda çok ciddi insanlar var ve çok ciddi paralar ödediler bugüne kadar. O yüzden onların da bir kısım rahatlamaları son derece doğal olduğunu düşünüyorum. Her şey Beşiktaş için. Beşiktaş bunu kendi içerisinde çözebilir ama basında bazı şeyler doğru şekilde yansıtılmıyor. Onu da söylemek lazım.
0: Çok doğru abi. Tabii ki yani buradan temiz Beşiktaş bilgilerini abi senden almak her zaman bizler adına da çok çok, çok keyifli. O yüzden de hakikaten desteğin için çok çok teşekkür ederiz abi. Tabii ki birkaç tane daha sorun var ister istemez. Tabii ki şu anda Beşiktaş taraftarları biraz da basketbol şubeyi de merak ediyorlar. Yani Euroleague için ne kadar bir bütçe olacak? Hangi sponsorlarla anlaşılacak? Yani birazcık açıkçası basketbol şubeye de yatırılması beklenen bir para var. Yani bu sene Beşiktaş'taki mali düzen hakkında birazcık aslında net bilgiler alabilir miyiz Emre abi?
1: Tabii ki. Futbol takımıyla ilgili ödemeler ve ayrılan bütçeden hiçbir şekilde basketbola aktarım yapılmayacak. Bunu söylemek istiyorum. Bunu aldım, net bir bilgi. Ama tabii bak, basketbol şubesine gelecek paralar da hem sponsorlar desteğiyle hem de tabii ki bir kısım bu dikili taş projesinden gelen rakamdan da mutlaka oraya aktarılacak. Ama basketbolla futbolu Beşiktaş yönetimi ayırmış durumda. Futbolun bütçesinden kesinlikle basketbolu aktarmayacak ve Beşiktaş'ın biliyorsun Euroleague olduğu için şu anda sponsorlar da çok yüksek bir şekilde Beşiktaş'a sponsor olmak istiyorlar. İyi rakamlar vermek istiyorlar ve buradaki bütçeyi de oradan gelen sponsorluk ücretleriyle birlikte Beşiktaş çok güzel bir şekilde, gayet olumlu bir şekilde ben harcayacağını düşünüyorum.
0: Peki tabii ki şimdi biraz da aslında Beşiktaş taraftarı için önem arz eden konuya dönmek istiyorum abi. Bugün kombine yenilemelerinin de son günü. Ki benim de birçok Beşiktaşlı arkadaşımla sohbet ediyorum. Kendilerinden duyduğum şey, yani kapalı tribünde yer alan, yani 400'lü bloklarda yer alan arkadaşlarımın kombinelerinden zam oranı çok yüksek oldu. Yani diğer zamlara göre kapalı tribününde, Beşiktaş kapalı tribünündeki zamlar çok yüksek olduğundan dolayı birçok kişi yenilememe durumunda imiş, öyleymiş. Bunu söylememi istediler ki Emre abi, yani buradaki kombine fiyatları hakkında da birazcık aslında sana soru sormak istiyorum abi.
1: Aslına baktığımız zaman kombine ücretlerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin çok daha altında. Onu söylemek lazım ama tabii ki taraftar başarı istiyor. Taraftar doğru bir oyun istiyor. Taraftar transfer istiyor. O yüzden de biraz bekletiyorlar. Benim de arkadaşlarım var gerçekten. Yani hani oynanan futbola göre, yapılan transferlere göre çok fazla fiyat olduğunu söyleyenler var ama bunu yönetim kurulu bence bir istişare edecektir. Mutlaka bu kombine fiyatlarının bir kısım daha düşeceğine inananlardanım. Onu söyleyeyim. Çünkü Beşiktaş'ın taraftarına, taraftarın da Beşiktaş'ın ihtiyacı çok elzem olduğu bir dönem yaşıyoruz. Bu birlikteliği asla kaybetmemeliyiz. Burada bence hakkaniyet olanı yönetim kurulu ve sevgili başkan, Sayın Başkan Serdar Adalı mutlaka bunu dile getirecektir. Hatta bizler de bu konuyla ilgili yönetim kurulundan abilerimizle, kardeşlerimizle bunları paylaşıyoruz. Çünkü buradaki güç birliği Beşiktaş'ın başarıya gitme sürecini başlandıracaktır. Onu da taşlandıracaktır. Biz artık bu sene yapmış olduğumuz transferlerle, o seyirci gücüyle hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın arasına girip doğru bir oyun ortaya koyup potansiyel oyunumuzu sahaya yansıtıp o Beşiktaş ruhunu ortaya koymamız gereken günlerden geçiyoruz. Bunu da bence Beşiktaş camiası el birliğiyle bir şekilde halledecektir. O yüzden kimse merak etmesin. Kombine sahipleri merak etmesin. Mutlaka ilk hak zaten onlardan yana olacaktır ama biraz daha beklemeleri, biraz daha transferlerin netleşmesiyle birlikte bence yönetim kurulu burada hakkaniyetli bir fiyat çıkartacağını düşünüyorum.
0: Tabii şu anda okuduğum haberlere bakıyorum. Biraz da göz gezdirmeye çalışıyorum Emre abi aynı zamanda ama.
1: Bugün bizi üzen bir haber geldi.
0: Lütfen abi.
1: Fenerbahçe biliyorsun Ake'yi açıkladı. Stoperi. Manchester City'de oynayan yaklaşık 6 senedir Manchester City'de önemli işler yapan Hollandalı stoperi renklerine bağladı. Arkasından Fenerbahçe yönetiminin Vlahovic'le de sıkı bir görüşmeler trafiğine gireceğini konuşuyorlar. Konuşulmaya başladı. Bizim için, yani Beşiktaş camiası için olumsuz bir haber. Çünkü bizim gerçekten olmazsa olmazımız çok değerli bir santrafora çok bir şekilde bu yıl özelinde ihtiyacımız var. Sadece Orta Ligi götürmek istemiyoruz. Çok değerli bir santrafor almak istiyoruz. Bunun en baş oyuncularından biri de biliyorsun Vlahovic. Uzun zamandır görüşüyor Beşiktaş. Çok yakın görüşmeler yaptı. Kendisiyle ve menajeriyle ayrı ayrı görüşmeler yaptı ve son noktaya kadar geldiğini düşünüyorum. Arada çok az bir pürüzler kaldı ama burada Fenerbahçe'nin tabii devreye girmesi biraz Beşiktaş'ın elini sıkıştırabilir. O yüzden başkan ve yönetim kuruluna ben buradan da seslenmek istiyorum.
0: Lütfen.
1: Çok yakın zamanda Vlahovic transferini taraftara duyurmak zorundalar. Çünkü Beşiktaş önce çok doğru bir teknik adam aldığına inanıyorum. Ama doğru teknik adamla, doğru oyuncularla bir şeyler yapabilirsiniz. O transfer politikasında da, o transfer sürecinde de Beşiktaş kulübü çok doğru transferlere gitmesi lazım ki önce bir oyun ortaya çıkması lazım. Sonra da şampiyonluğun büyük adaylarından biri olması lazım. O yüzden beni bugün biraz endişelendirdi bu haberler. O yüzden bence başkan ve yönetim kurulunun çok kısa zamanda Vlahovic transferini açıklayacaklarını düşünenlerdenim.
0: Valla Emre abi, açıkçası futbol gözüne aşırı güvendiğim için şu soruyu da sormak istiyorum. Trossard transferine ne diyorsun? Yani olacak gibi mi? Sonuç olarak okuduğum haberlerin doğrultusunda Beşiktaş'ın ilgisi olduğunu görüyorum. Trossard Beşiktaş'a ne katar? Ve aynı zamanda mümkün müdür bu transfer ve ne zaman gerçekleşebilir diye sormak istiyorum.
1: Trossard zaten Arsenal'de kendi rüştü yetenekliliğini ve gücünü ispatlamış çok önemli bir kanat oyuncusu biliyorsun. Belçika takımında da önemli işler yapmaya devam ediyor. Yani Trossard Beşiktaş'a bir katkı verir mi sorusuna şöyle bir yanıt vermem lazım. Kesinlikle katkı vereceğini düşünüyorum ama biraz yaşla alakalı 31 yaşında olması biraz tabii endişelendiriyor insanları ama sonuca baktığımız zaman Galatasaray bir Mertens transferi yapmıştı.

0: ne noktasına geldi? Trossard'ın menajeriyle ufak tefek sıkıntılar var. Onları da aşağılarsa ben çok yakın zamanda hem Trossard'ın hem Vlahovic'in Beşiktaş kadrosunda önümüzdeki yıl içerisinde olacağını düşünenlerdenim. O da olursa en azından omurgamızı çok sağlam bir şekilde artık o işlevi ortaya koyacak. Hatta şunu da söylemek istiyorum.
1: Lütfen abi.
0: Hatta şunu söylemek istiyorum. Son dakika gelişmesi bu. Bugün çok önemli bir gelişme oldu. Büyük ihtimalle Salih Özcan transferi de bitmek üzere. O da eli kulağında. Yani arada çok küçük. Yani 250-300 bin eurolar kalmış. Bu yüzden Beşiktaş'a böyle bir transfer de gerçekleşirse yavaş yavaş artık Beşiktaş Vincenzo Italiano'nun istediği oyun potansiyeline bu transferlerle ulaşacaklar. Hocadan da bu yıl özelinde çok umutluyum.
1: Emre abi, yani tabii ki seninle daha önce istişarelerimiz çok oldu belli başlı isimler üzerinden ki Outtara'yı da konuşmuştuk ama dinleyicilerimiz de tabii ki merak ediyor oyuncuyu. Yani Beşiktaş'ta Outtara nasıl bir etki yaratabilir veyahut da beklentinin altında mı kalır? Bir de aynı zamanda tabii ki bedelini tam olarak belli başlı kaynaklar yani farklı gösterdiği için oyuncuya bonservis ve maaş olarak tam olarak ne verildiğini biliyor muyuz abi? Bunu sormak istiyorum.
0: Valla bunu son öğrendiğim duyumum şu, 6,5 milyon euro bir maaş ödenecek, bonservis bedeli ödenecek. Kendisine de 2 milyon euro bir maaş ödeneceğini söylüyorlar. Çok genç bir oyuncu, 21 yaşında. Monaco'da zaman zaman forma giymiş ama orada bir Oliver Silva diye bir oyuncu var. Yani o sakatlandıktan sonra biraz forma giymiş. Bende biraz şöyle bir şey var. Evet, çok rüştünü ispatlamış bir oyuncu mudur? Değildir. Atletik özelliği yüksek, özellikle oyunu ofansif tarafını çok doğru oynayabilen bir sol bek olduğunu biliyorum. Çok yakın bir arkadaşım, scouting bir arkadaşım, 5 tane canlı maçını izlemiş. Yani Rıdvan'la aynı seviyede olduğu söyleniyor. Tabii genç oyuncu olduğu için Beşiktaş bu genç oyuncuya yatırım yapmak istiyor. Bunu biraz sahneye çıkartıp yarın 25-30 milyon eurolara da satabilir. Bu da olabilir. Fakat şöyle de bir aksi bir durum olabilir. Rıdvan oyuna iyi başlarsa, Rıdvan lige iyi başlarsa Rıdvan'la da bir başlangıç yapılabilir. Yani Rıdvan ayarında bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Aslında Beşiktaş'ın oraya direkt oynayabileceği, yani oyunu force edebilecek bir sol beke ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ama yönetim kurulu da burada şöyle düşünüyor. Hocanın istekleri doğrultusunda biraz daha genç oyunculara yönelmek istiyor. Yani burada da bence haklı da çıkabilirler ama ben de biraz soru işareti var mı diye soracak olursam ben de ufak bir soru işareti var bu oyuncuyla.
1: Ya Emre abi, son sorumu da sormak istiyorum açıkçası. Şu anda ya bir haber okudum ve kale arkası tribünlerinden aslında koltukların 3 santim daraltılıp 46 bin kişilik bir stadyum kapasitesine ulaştırılacağı haberini okudum. Bu doğru mudur abi? Bu işlem ne zaman yapılacak peki? Yani
0: doğru. Bu lig bitmeden bunu başarmaya çalışıyor yönetim kurulu. 4000 tane koltuk yerine getiriliyor. Yani 4000 kişilik yer açılıyor. Burada 4000 kişi de bence çok önemli bir mesele, Beşiktaş'ın meselesi. Zaten biliyorsun bizim kale arkasında oturan, tribünlerde oturan taraftar gruplarımız çok fazla koltukta oturmayı seven gruplar değil.
1: Doğru.
0: Onlar hep ayakta duruyorlar. Yani o yüzden biraz daha safları sıklaştıracaklar ama bu Beşiktaş'ın faydasını olacak, eksiğini olmayacak diye düşünüyorum.
1: Peki. Emre abi çok teşekkür ederim. Bizi kırmadın. Geldin Beşiktaş hakkında hakikaten çok değerli bilgilerini bizlerle paylaştığın için çok teşekkür ederiz abi.
0: Ben teşekkür ediyorum sevgili Can. Radyo Gol'de her zaman varız biliyorsun. Sen ve Berk'in bende yeri çok farklı. Sizler bana rica ettiğiniz zaman mutlaka yayında olmak istiyorum. Bu arada şunu da hatırlatmak
1: lütfen
0: istiyorum
1: abi.
0: Dinleyicilerimize. Ben geçen hafta itibariyle HT Spor'dan ayrıldım. A Spor ekranlarında olacağım bu yıl özelinde.
1: Tamam.
0: Buradan da dinleyicilerimize özellikle bizleri takip etmesini ve A Spor'la devam etmelerini özellikle söylemek istiyorum.
1: Tamamdır abi. Biz de almış olduk bu müjdeyi. Tamam. O halde çok teşekkür ediyoruz Emre abi.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ ol Emre abi. Evet, tabii ki programımızda dört büyüklerden bahsedeceğiz. İlk başta Beşiktaş'la başlamak istedik. Onu da söylemiş olalım. Yani bugünkü çizelgemizde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor şeklinde gideceğiz. Tabii ki haber masasında zaman zaman bunun çok daha farklı sıralamasıyla da gidiyoruz. Bugün bu şekilde bir takdirimiz oldu. Tabii ki bunu sizlere bir kez daha söylemek istedim. Çünkü belli konularda tabii ki dinleyicilerimiz hassas olabiliyorlar. Bunu açıklama ihtiyacı hissettiğim için de bunu söylemiş olayım. Biraz dinleyici mesajlarına gideceğim. Ardından tabii ki

0: kısa bir reklama gitmem gerekecek. Reklamdan sonra tabii ki İrfan 25'te Fenerbahçe tarafını konuşacağız ama şöyle bakıyorum. Beşiktaş her sezon üst üste aynı hataları yapıyor. Transferleri neden bu kadar yanlış yapıyor Beşiktaş diye Bülent Bey'in bir serzenişi var. Ki yani bakalım, tabii ki transfer bir süreç ve şu anda daha Dünya Kupası kaynaklı olarak bir tık daha tam randımanlı, tam transferin hızının en yukarılarda olduğu evrede değiliz. O yüzden de bakalım nihai sonuç ne olacak diye söylemek istiyorum. Hüseyin Mecit Bey güzel dileklerini bizlere göndermiş, sağ olsun. Ki bakıyorum şöyle, haber masasına hoş geldin, hayırlı cumalar Can Genç, Allah işini gücünü rast getirsin demiş. Çok teşekkür ederiz güzel dilekleriniz için. Kadir Bey yazmış, Aki hakkındaki yorumların nelerdir diye. Fenerbahçe bölümünde tabii ki konuşacağız, İrfan 25 ile konuşacağız ama çok kısa şöyle bir yorum yapmış olayım. Benim çok beğendiğim bir oyuncu, ki yani şöyle de söyleyebilirim, Skriniar'la uyumlu bir ikili olacaklarına inanıyorum. Belki birazcık yani çok net kontratak, direkt oynayan takımlara karşı atletik dezavantajlar olabilir bu ikilinin ama topa daha fazla hükmedecek bir Fenerbahçe olacağını da hayal ettiğimiz için ve Ederson'un ve Ake'nin de zaten City'den daha önce oynama refleksinin olduğunu da bildiğimiz için bana mantıklı bir transfer olarak geldi. Ama tabii ki yani meblağ çok önemli burada. Şu anda konuşulan paraları düşününce de birazcık bana esasında bonservis tarafı fazla geldi. Hani maaş tarafı tabii ki normal maaş skalasındaki Fenerbahçe oyuncularını düşününce hani 6 milyonlar konuşuluyor Ake'nin maaşı için. Bana artık normal gelmeye başladı bu durum. Ya ki bu maaşları çok çok da destekleyen birisi değilim. Bir futbol sever değilim, en azından bunu söylemiş olayım ama bonservis olarak bana biraz fazla gibi göründü konuşulan rakamlar. Ama tabii ki resmi ve nihai rakamları öğrendikten sonra çok daha net bir yorum yapabiliriz. Ama Ake'nin mantık çerçevesinde bir transfer olduğunu inanıyorum. Bir dinleyicimiz bir mecrayı, Yaşar Bey bir mecrayı eleştirmiş. Selam yollayalım Yaşar Bey'e direkt. Bunu bu şekilde lanse etmemiş olayım. John Duran hakkında sorularınız var. Tabii ki bunu 18.45 civarlarına doğru aslında konuşacağız Galatasaray tarafını. Galatasaray'da çok önemli iki tane konuğumuz olacak. Ali Naci Küçük ve Hakan Erol bizlerle beraber olacak. Bunu da söylemiş olalım. Çok kısa bir reklama gidiyorum. Ki bu dinleyicimiz de kimmiş? İsmini göremiyorum ama şu Murat Bey diye görüyorum. Murat Bey'in tabii ki sorularını cevaplayacağız ama Galatasaray bölümünde alayım. Konu çok dağılmasın. Beşiktaş tarafıyla başladık. Şimdi kısa bir reklam, ardından Fenerbahçe ile devam edeceğiz.
1: Can Genç'le haber masası devam edecek.
2: Reklam

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Can Genç'le Haber Masası devam ediyor.

Evet, kaldığımız yerden devam edebiliriz tabii ki. Fenerbahçe tarafını konuşacağız. İrfan 25 biraz sonra tabii ki müsaitliği varsa bizlere bağlanacak. Kendisiyle de konuştuk zaten gün içinde, ancak şu an çok küçük bir iş olduğunu yazdı. Eğer müsaitliği yaratabilirse kendisini de tabii ki Fenerbahçe bölümünde konuk etmek istiyoruz ki aslında Ake'yi konuşuyorduk, son dakika gelişmesi olarak vermiştik. Yani Ake'nin neler katabileceğine dair esasında İsmail Kartal oyununda biraz daha pasa dayalı bir oyun anlayışı ve savunmadan topu arkadan kurmayla bir oyun anlayışı olursa ki olacağını düşünüyorum. Ederson gibi bir kaleci, Ake gibi o oyun kültüründe oynamaya alışık bir oyuncu, Skriniar gibi zaten rüştünü ispat etmiş bir stoper oyuncusundan bahsedebiliriz. Yani bu arka üçlüyle Fenerbahçe'nin başarılı bir arka üçlüsü olabileceğine inanan taraftayım. Tabii ki dezavantajları olan da bir kadro olduğunu da söyleyelim bu konuda. Yani tempo anlamında özellikle çok çok atletik ileri hattına sahip takımlara karşı Fenerbahçe çok önde kurulursa, o zaman savunma arkasına atılan toplarda birazcık problem yaşanan bir tandem olabilir. Ama onun dışında topa hükmedilen oyunlarda mutlaka Ake'nin katkısı çok olacaktır ki belki o tarz rakiplere karşı daha farklı bir alternatif Jaden'la İsmail Hoca tercihini o yandan kullanabilir. Tabii ki bunların hepsini göreceğiz. Jaden'ın durumunu da göreceğiz. Çünkü birçok haber yazılıyor Jaden Osterwolde'nin gitmesiyle alakalı. Ama yani benim gördüğüm kadarıyla bence o iş bu sene olmayacak gibi hissediyorum. Ama tabii ki transfer bir anlık bir iş. Bir anda bambaşka bir şey de çıkabilir karşımıza. Onu da söyleyelim. Yani mesela Fenerbahçe tarafını konuşurken ister istemez biraz daha Archie Brown'dan da konuşmak isterim. Yani şu anda okuduğumuz bütün haberlerde kampın yıldız olduğu yazıyor. Ve laktak testlerinde de en iyi test sonuçlarına sahip oyuncu oldu haberlerini okuyoruz. O yüzden de belli başlı şekilde... Bu şekilde pozitif anlamda da mesela Fenerbahçe taraftarı belki de şaşırmıştır bu duruma diye söyleyebilirim. Yani bunu geçen sene Trabzonspor'da Folcarelli için de söylemiştik. Yani kamp döneminde çok çok iyi gözüken bir oyuncuydu ki hiç kimse zaten Folcarelli'nin Trabzonspor'da bu kadar iyi bir oynayacağını bu sezon nezdinde konuşuyorum. Beklemiyordu ve bir anda oyuncu da gerçekten şahane bir sezon yaşadı Trabzonspor'la. O yüzden de bu kamplar buradaki belli başlı oyuncu performanslarının durumları çok çok belirleyici olabiliyor. Her takım için bunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe tarafını konuştuğumuz bir kısımdayız. Şöyle bakıyorum. Hüseyin Mecit Bey bir kez daha iyi yayınlar dilemiş. Hakan Bey yazmış. Hakan Bey Greenwood olacak mı diye bir mesaj yazmış. Şimdi tabii ki son okuduğumuz haberlere göre bir kere Roma'nın bir atak yaptığı konuşuluyor. Yani bonservis anlamında Roma'nın Fenerbahçe'nin daha üstüne çıktığı haberlerini okuyoruz. Ki aynı zamanda Atletico Madrid'de oyuncu için devreye giren ekiplerden bir tanesi oldu. Ki göreceğiz, yani Greenwood transferi bence bugün yarın sonuçlanacak bir hamle olmayacak gibi geliyor bana. En azından Roma adına da, Atletico Madrid adına da, Fenerbahçe adına da, ki biraz Lookman meblağlarına benzer bir transfer olduğunu söyleyelim. Yani sonuçta Atletico Madrid sol kenarda çok net verim aldığı Lookman'la oynuyor. Aynı zamanda Baena da var. Ki aslında Greenwood sağ kenar oyuncusu ama orada aynı zamanda Giuliano Simeone de var. Ve Marcos Llorente de var Atletico Madrid'de. O yüzden Atletico Madrid'in Greenwood'u aldığı senaryoda nasıl kullanacağını ben çok merak ediyorum. Belki 4-4-2'de bir yardımcı santrafor rolünde kullanabilir Atletico Madrid eğer alır ise. Roma tarafında ama gerçekten hedef oyuncu olacaktır eğer Roma'ya transfer olursa oyuncu. Yani orada da tabii ki bizim kulüplerimizin, yani Türk kulüplerinin verdiği yıllık maaş daha da iyi oluyor bu kulüplere göre. O yüzden de oyuncu tarafının tabii ki yüksek maaştan yana burada belki de tercih hakkını kullanacağını da düşünen taraftayım. Yani bunu göreceğiz. Ama muhtemelen bu iş kim alacaksa 40 milyon euro bantlarına bu iş bitecek gibi düşünüyorum. 55'lerden 45'lere inildiğini okuyoruz. Yani bu iş 40'a biter gibi yorumluyorum. Ama tabii ki göreceğiz. Yani bugünden yarına bir hamle olacak mı? Bugünden yarına bir durum görecek miyiz Greenwood'da? O da soru işareti ki gün içinde birçok kişiyle de konuştum. Birçok kişiyle de istişare de ettik. Girassi
isimli ve Richarlison isimleri bugün ortaya çıkmaya başladı. Yani hatta Emre Eren'in de işaret ettiği Vlahovic ismi de Fenerbahçe'ye aslında yazılmaya başladı. Yani Fenerbahçe tarafının Vedat gibi bir oyuncusu varken bence birazcık daha farklı bir profile gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bu ne demek? Biraz daha bence atletik kabiliyeti yüksek ve dar alanda adam eksiltip kale önünde bir becerikli bir oyuncuya gitmesi gerektiği tarafındayım santrafor olarak. Yani Girassi'nin ben doğru profil olduğunu düşünmüyorum Fenerbahçe adına. Yani biraz aslında şöyle düşünebiliriz oyuncuyu. Belki bilmeyenler vardır. Biraz Onuachu'ya benzeyen bir oyuncu olduğunu söyleyelim ama Onuachu bence bana sorarsanız çok daha farklı bir fizik yapısına sahip olduğu için belli başlı avantajları var. Ben burada güç noktasında benzettim Girassi'yi Onuachu'ya. Ama Girassi'nin bir tık hantal bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. Ve hantal bir oyuncu ister istemez yani o pres şiddetini ve taraftarı ateşleyici konumda Fenerbahçe taraftarını çok da mutlu edecek bir isim olduğunu da düşünmüyorum Girassi'nin. Yani o bölümde mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin santraforu Balogun'u izledik Dünya Kupası'nda şu ana kadar. Yani gerçi son maç kırmızı kart görmüştü ama gerçekten mesela yani gol noktasında da çok başarılı bir oyuncu. Atletik kapasitesi yüksek bir oyuncu. Yani bir tık daha bu tarz bir profile gidilebilirse Fenerbahçe adına bence çok daha başarılı bir hamle olacaktır diye düşünüyorum. Yani Vedat Muriç tabii ki çok özel bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Yani sonuç olarak yani hem pres şiddetini iyi ayarlayan hem sırtı dönük oynayabilen ve aynı zamanda servisleriyle de becerikli bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz tabii ki. Hepimizin tanıdığı bir oyuncu Vedat Muriç. Burada Vedat Muriç uzun uzun yorumlamamıza da çok da gerek olduğunu düşünmüyorum. Bir dinleyicimiz esprili bir şekilde yok gerçekmiş. Taylan Antalyalı'nın Galatasaray ile sözleşmesi daha yeni bitmiş diye bir mesaj göndermiş. Hakikaten mi ya? Bak, ben bunu atlamışım. İlginç bir yorum gelmiş bir dinleyicimizden. Selam olsun bu dinleyicimize. Şöyle bakıyorum. Abi Vedat ikinci forvetimiz diyorlar. 30 milyon veriyorlar. Neden enerjilerini birinci forvet için kullanmıyorlar ve o da sakatlandı yine forvetsiz kaldın diye. Yani tabii ki ya futbolun içinde bu da var ama Fenerbahçe'nin yaşadığı durum çok büyük bir şanssızlık olduğunu söyleyelim. Yani sonuç olarak yani net bir santrafora gidildi ve oyuncu neredeyse birinci veya ikinci idmanda bir sakatlık geçirdi ve yaklaşık bir ay olmaması bekleniyor. Yani tabii ki Gornik-Zarbije eşleşmesinde şu anda hali hazırda olan Fenerbahçe kadrosunun gayet yeterli olduğunu ben düşünen taraftayım ama mutlaka mutlaka bazı hamleler olması gerektiğini düşünüyorum. Yani Fenerbahçe tarafında çok fazla gönderilmesi gereken oyuncu var ki bugün birçok oyuncunun aslında kamp kadrosunda olduğu açıklandı. Yani birkaç tane ismin kampa dahil götürülmeyeceği konuşuluyordu. İşte Mimovic'lerin, Musabaların, Omar Fayed'lerin içinde olduğu o uzun listenin olmayacağı konuşuluyordu. Ancak bu durum Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yalanlandı ve kamp oldukça kalabalık bir şekilde, yani milli takımlarda oynayan oyuncular haricinde oldukça kalabalık bir şekilde Avusturya kampında olacağını söyleyelim Fenerbahçe tarafının. Ki şöyle bakalım, Fenerbahçe tekrardan John Duran'a yönelir mi? İsmail Kartal ile bir ivme yakalayabilir mi şeklinde. Yani şöyle söyleyeyim, John Duran ister istemez yani sizin hedef santraforunuz ise, bir numaralı adayınız ise çok riskli bir hamle. Sonuç olarak mental olarak problemli bir isimden bahsediyoruz. Ama sizin ana planınızda bir net bir santraforunuz varsa o zaman yani şu anda konuşulan rakamlar 4 milyon euro maaş ve ücretsiz kiralık gibi rakamlar konuşuluyor Galatasaray adına. Galatasaray bölümünde bunu zaten tartışacağız Ali Naci Küçük'le ve Hakan Erol'la ama yani yine de şunu söyleyelim. Yani John Duran işi birazcık hani ya tutarsa işi gibi, birazcık aslında ufak bir kumar işi gibi olduğu için de bence yani sonuç olarak birinci santrafor olarak düşünülen bir ortamda John Duran'ın transfer edilmesinin çok büyük risk olduğunu düşünüyorum. Yani oyuncunun tabii ki mental problemleriyle alakalı bir durum bu ve bununla ilgili zaten yani yaklaşık 22 yaşında olsa gerek John Duran şu ana kadar 7-8 farklı kulüpte oynadı ve yani ben 22 yaşında bir oyuncunun bu kadar gezdiğini hatırlamıyorum. Yani bu bile bence bazı
şeyler gösteriyor. Ha tabii ki belki başarılı olur mu? Olabilir çünkü inanılmaz bir yetenekten bahsediyoruz. Yani Aston Villa'da ben ilk izlemeye başlamıştım doğrusunu söylemek gerekirse. Yani Oli Watkins'in yerine oyuna girerdi. Gerçekten yani inanılmaz bir etki yaratırdı. Hatta Aston Villa'nın hafta içi maçlarında daha çok tabii ki yoğun fikstür olduğu dilimlerde John Duran ilk 11 oynardı. Hafta sonu maçlarında Oli Watkins ilk 11 oynardı. Yani öyle bir oyuncuydu. Yani tabii ki potansiyel ve

0: yetenek olarak yani çok net bir şekilde Türkiye Ligi'ndeki çok başarılı santraforlardan bir tanesi olarak anılabilecek bir oyuncu. Ama ana planda güvenebilir misiniz sorusunun cevabı zaten belli başlı şeyleri John Duran için açıklıyor. Fenerbahçe tarafıyla alakalı da ben böyle bir tasarruf olacağını düşünmüyorum diyeyim. Yani doğrusunu söylemek gerekirse. Ama yine de işte yani tabii ki olur olmaz onu bilemem. Yani böyle bir haber de okumadım bu arada ama işte Dünya Kupası'nda Amerika forması giyen Balogun'u bayağı ben uygun oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki bu benim futbol görüşüm. Bu benden çok çok daha iyi bilen profesyoneller zaten her takımı yönetiyor. O yüzden de en iyisini onlar bilirler diye söylemiş olayım. Tabii ki Fenerbahçe tarafını da konuşmaya da devam edebiliriz. Yani şöyle bakılınca birçok ismin aslında gitmesi gelmesi işleri çok fazla konuşuluyor ki yani Livakovic, Diego Carlos, Becao, Omar Fayet, Semedo, Mimovic, Amrabat, Nene gibi isimlerden belki çıkılabilir gibi yorumluyorum. Özellikle Nene tarafından bir bonservis beklentisi var Fenerbahçe tarafının, özellikle bir 20 milyon civarlarında bir beklentisi olduğunu vurgulayalım. Semedo eğer değerini bulursa gitmesi konuşuluyor, yıllık maaşının fazla olmasından kaynaklı. Onun haricinde Becao belki denenecek, işte antrenmanda, kampta Becao'nun durumuna bir bakılacak diye konuşulan haberleri okuyoruz. Ama ben günün sonunda Ake transferinin de olmasıyla beraber olası Osterwolde'nin de kaldığı denklemde Becao ile yolların ayrılacağını düşünüyorum. Ki bugün Sidiki Şerif'e de bir ilgi olduğunu gördüm Hamburg tarafında. Yani Hamburg kulübünün de satın alma opsiyonlu bir kiralık teklifi ile Fenerbahçe'nin kapısını çaldığını biliyoruz. Bunları da tabii ki daha net bir şekilde bir nihai veyahut da daha resmi bir haber olduğu vakitlerde de sizlere tabii ki Radyo Gol mikrofonlarında doğrudan tabii ki sizlere haber vereceğiz bu konu hakkında diyelim. Fenerbahçe konunun kısmını birazcık aslında ben kendim yorumladım dinleyici mesajlarımızla beraber ki sorularınız varsa 0212 273 10'dan seve seve yanıtlarız. Fenerbahçe ile alakalı sorularınızı alalım. Çünkü biraz sonra zaten Galatasaray kısmına geçeceğiz. İlk kısımda Beşiktaş'ı ele aldık. İkinci kısımda Fenerbahçe ile devam etmeyi tercih ettik. Şimdi esasında bir Ali Naci Küçük'e bağlanacağız. Tabii ki reklamımızdan aramızdan sonra Ali Naci Küçük'le bir bağlantı yapacağız. Hakan Erol'la aslında ideal Galatasaray nasıl olmalıyı konuşacağız. Bu transferdeki acele etmeme tutumunu Ali Naci Küçük'le ve bu tutumun nelere yol açabileceğini veyahut da akıllı bir strateji midir diye bunların detaylarını konuşacağız. Tabii ki iki değerli Galatasaray yorumculuğumuzla beraber onu da söylemiş olalım. Tabii ki programın son bölümüne doğru Aytekin Aka ile beraberdi. Trabzonspor'u ele alacağız. Onana transferi tekrardan gerçekleştirildi. Geçen sezon oyuncu kiralık olarak Trabzonspor forması giyiyordu. Bu sezonda kiralık olarak oyuncu Trabzonspor forması giyecek. 2 milyon euro imza parası ve 3,5 milyon euro maaş olarak açıklandı Onana'nın transferi. Bunu da söyleyelim, kiralık bir anlaşma olduğunu ve bir yıllık bir anlaşma olduğunu da bir kez daha altını çizelim ki Ake haberinde zaten sizlere son dakika olarak geçmiştik. Ake'de gelecek sezon Fenerbahçe forması giyecek. Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer'in açıklaması doğrultusunda Ake ile anlaşıldığı da doğrulandı ve Richarlison haberlerini görüyoruz Fenerbahçe'de ki Ziya Bey'in aslında bir mesajı var. Fenerbahçe'nin çok ciddi bir borcu var. Bu borcu belli bir daha yüksek bir borca nasıl ulaştırabilirlerse onun için çalışıyorlar gibi bir mesajı var. Yani her kulübün çok ciddi borçları var. Yani finansal konularda çok daha uzman insanlar bu konuları çok daha iyi değerlendirirler. Ama yani benim başta zaten bir futbol sever olarak pek anlamadığım konu, yani bu oyuncu maaşları çok mantıklı seviyelerde olduğunu düşünmüyorum ben. Yani bunu Galatasaray ve Fenerbahçe nezdinde söyleyebiliriz. İki kulübün de verdiği, hatta kimi zaman Beşiktaş'ın da diye katalım. Trabzonspor biraz daha bence normal bir seviyede ilerliyor oyuncu maaşları konusunda. Yani kulüplerimizin hakikaten çok çok çok yüksek paralar verdiği ortada ve bu durum biraz da sıkıntılı bir duruma yol açıyor. Yani siz yeni bir oyuncu transfer ettiğiniz vakitte oyuncuların maaş tablosu ortada olduğu için ister istemez kapı çok daha yüksekten açılıyor. Yani oyuncuya verdiğiniz yüksek meblağlar diğer oyuncuların da o meblağı almasına, yani o kadar bile olmasa da kademeli bir artışa yol açıyor ve bu durumda tabii ki kulüpleri finansal olarak ister istemez zorluyor. Bunu da söyleyelim. Onu açıyor alamazlar mı diye bir mesaj gelmiş bir dinleyicimizden. Hüseyin Bey. Yani onu açı konusunda ben Trabzonspor'un satsa dahi ülke içinde bir takıma satmaya sıcak olacağını düşünmüyorum. Doğrudan rakibine hedef oyuncunu vermek, hele hele geçtiğimiz sezon Uğurcan Çakır konusu da varken, olacağını düşünmeyen taraftayım. Ama tabii ki futbol bu. Bunu kestiremeyiz yani, ama muhtemelen olmaz diye düşünüyorum. Şöyle bakıyorum. Daha dün birçok takımın çeşitli ürünler sattığını, gelir elde etmeye çalıştığını, forma sattığını görüyorduk. Ne oldu da bu milyon eurolar havalarda uçuşabiliyor böyle demiş. Vallahi benim de pek anladığım, aklımın erdiği bir durum değil. O yüzden yani siz de bu şekilde düşünüyorsunuz. Hani aynı şekilde düşündüğümüzü söylemiş olayım. Yani ben de pek akıl sıra erdiremiyorum onu da. Bir kez daha vurgulamış olayım. Evet, çok kısa bir araya gidelim. Aranın ardından Galatasaray tarafıyla devam edeceğiz.
1: Can Genç'le Haber Masası devam edecek.
2: Reklam.
3: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerini

0: Bankası. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Can Genç'le Haber Masası devam ediyor.
7: Evet, Haber Masası kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe kısımlarını konuşmuştuk. Tabii ki Galatasaray kısmını konuşmak adına da Ali Naci Küçük bizimle beraber. Abi hoş geldin.
8: Teşekkürler, hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
7: Çok çok teşekkür ederiz bizi kırmadığın ve bağlandığın için Ali Naci abi. Tabii ki şu anda Galatasaray taraftarı merak ediyor, transfer konusunu soruyor şu anda chat. Hakikaten Galatasaray'da transferde bir gelişme var mı şeklinde mesajları bizlere atıyor. Ki şöyle de bir durum var abi, bugün tabii Onana ve Ake açıklandığı için Galatasaray taraftarı da transfer bekliyor ki... Esasında belki de biraz daha geç hamleler olacağını okuyorum sağda solda abi, ama tabii ki en doğru bilgiyi senden alırız abi. Lütfen senden alabilir miyiz? Bir gelişme var mı abi transferle ilgili?
8: Evet, Galatasaraylılar'da muhtemelen önümüzdeki hafta John Duran transferiyle en azından bir mevkiyi kapatmış ve halletmiş olacak. İster istemez tabii ki kulüpler federasyonun diretmesi sonrasında 10 artı 4 kuralına göre bir projeksiyon hazırlıyorlar ve şu anda Galatasaray'ın mevcut olarak yeni sezonda kadrosunda düşündüğü 8 yabancı artı 1'de de Renato Naga yer alıyor. Bu da demek oluyor ki Galatasaray 2 artı 3, yani 23 yaş altı 3 oyuncu, 2 de direkt olarak herhangi bir kritere bağlı olmadan yabancı futbolcu takviyesi yapacak. Bu noktada çok değerli görüyor John Duran hamlesini Galatasaray kulübü cephesi, teknik heyeti de. Çünkü John Duran hem 23 yaş altı kategorisine giriyor, hem potansiyelli bir santrfor, aynı zamanda maliyeti uygun. Nitekim de Galatasaray oyuncuyla her konuda anlaşmaya vardı ve şu anda da Al Nassr kulübüyle satın alma opsiyonunu kiralık formülü üzerine Galatasaray görüşmelerini sürdürüyor. Muhtemelen önümüzdeki hafta netleşmesini bekliyoruz ve olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz açıkçası John Duran transferi. Galatasaray'da zaten 7 Temmuz'da Kemerburgaz'da futbolcular etap etap sağlık kontrollerine tabi tutulacaklar. Daha sonrasında da öncelikli olarak İstanbul'da çalışmalara başlayacak. Çok olağanüstü bir gelişme olmazsa John Duran'ın İstanbul'daki yeni sezon çalışmalarına katılmasını bekliyoruz. Zaten Okan Buruk sezon bittiğinde Galatasaray yönetiminden olmazsa olmaz takviye talep ettiği 3 oyuncu var. Bunlar 10 numara pozisyonu, yani forvet arkası, bağlantı oyuncusu istiyor. Bir 8 numara, 6-8 numara istiyor Okan Hoca. Bir de yedek golcü takviyesini mutlaka olarak belirtmişti. Onu John Duran'la halletmiş olacak Galatasaray.
7: Peki Icardi kısmında soralım, oraya bağlantılı olduğu için. Yani John Duran olursa Icardi olmayacak diye mi anlamalıyız, yoksa nasıl anlamalıyız abi?
8: Hayır, Icardi'den bağımsız John Duran transfer sürecini yürüttü Galatasaray. Yani Icardi kalsa da gitse de zaten Galatasaray John Duran'ı kiralık olarak kadrosuna katacaktı. Ve yani Icardi kalıyorum dese de bu saatten sonra biraz zor, ama Aradan geçen yaklaşık olarak 45 gün var. Halen Icardi Galatasaray'ın teklifine olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapmadı. Bu saatten sonra açıkçası biraz birliktelik zor gibi gözüküyor. Ama Icardi'ye dahi Galatasaray John Duran'ı alacaktı. Çünkü yıpratıcı bir sezon geçirdi Galatasaray. Şampiyonlar Ligi'li kupa serüveni derken 3 kulvarda Osimhen'in yokluğunda Galatasaray açıkçası üretmekte, gol bulmakta, o baskıyı ön alanda yapmakta çok zorlandı. Icardi bunu tamamlayamadı. O yüzden Osimhen'in yokluğunda özellikle Okan Buruk John Duran'ın bu görevi yapabileceğini düşünüyor ki gerçekten de John Duran evet belki sağ dışında problemler yaşayan bir oyuncu, mental olarak hep çok güçlü, çok sağlıklı kalamayan bir oyuncu ama geçmiş hatalarından ders çıkaran bir profil çizdi. Galatasaray kulübüyle yaptığı görüşmelerde yaklaşık olarak 6 aydır sarı kırmızı takıma gelmek isteyen genç bir potansiyelli futbolcudan bahsediyoruz.
9: Doğru.
8: O yüzden hani John Duran'ın gelmesi Icardi'ye veda edildiği anlamına gelmiyor ama zaten o vedanın da yavaş yavaş zamanı geldiğini belirtmek gerekiyor.
7: Peki şunu sormak istiyorum abi. Şimdi tabii ki 10 numara mevkisinin altını çizdiğin için bunu sormak istiyorum. Bruno Fernandes olasılıklı bir transfer midir Galatasaray adına? Bunu öncelikle sormak isterim. Ve aynı zamanda Noah Lang için bir girişim olacak mı? Bunu da merak ediyorum abi.
8: Ya şu Noah Lang'la başlayayım. Ya benim ağzımdan, benim kalemimden çıkmış gibi sosyal medyada birçok Galatasaray hesabında işte Barış Alper giderse Galatasaray Noah Lang kalacak vesaire gibi haberler dolaşıyor. Bu haber bir kere %100 benim haberim değil.
9: Tamam.
8: Kesinlikle. Çünkü Galatasaray'ın Barış Alper'i satmak gibi bir düşüncesi ve projeksiyonu yok açık bir şekilde. Yani çünkü mevcut 10+4 kuralında da Barış Alper ister istemez çok daha kıymetli, çok daha önemli hale geldi.
9: Şüphesiz.
8: Galatasaray kulübü için. Bu yüzden herhangi bir şekilde Barış'la alakalı bir ayrılık durumu söz konusu değil. Önce bunu belirteyim. Bunun dışında Bruno Fernandes Galatasaray kulübünde birçok kişinin hayali olarak niteleyebileceğimiz bir oyuncu. Evet Galatasaray girişimlerde bulundu. Manchester United'le görüştü. Oyuncunun temsilcisiyle görüştü ama Dünya Kupası sonrası için her iki taraf yani hem kulübü hem de Bruno Fernandes Dünya Kupası sonrası görüşüp detayları konuşmak istedi ama ilk girişimlerde Bruno Fernandes İngiltere'de Manchester United kulübünde 12 milyon pound garanti ücret buluyor ve Galatasaray'dan yapılan ilk temaslarda 20 milyon euroluk bir yıllık ücret talep etmişti. Bu rakam biraz Galatasaray'ın istediği ayırdığı bütçenin üstünde açıkçası.
7: Bonservis olarak ne kadar beklentileri var abi?
8: 50 milyon euro istedi Manchester United. Orada da Galatasaray'ın açıkçası hayal kurarken hedeflediği bonservis rakamının üstünde bir rakam. Buraları işte Galatasaray zaten hem Sayın Başkan Dursun Özbek hem Sayın Abdullah Kavukçu acele etmek istemiyor ve doğru rakamlara doğru oyuncuları katmak istiyor. Yoksa bugün parayı bassa Galatasaray oyuncu indirir ama maliyeti şu an yüksek olduktan sonra açıkçası o ister istemez kulübe de zarar veriyor. Takım içindeki dengeye de zarar veriyor. O yüzden Galatasaray mesela Lucas muhteşem bir transfer örneği. İki ay görüştü Lucas Torreira ile Galatasaray Arsenal kulübüyle.
9: Doğru.
8: 15'e başlayan pazarlığı 6 milyon euroya finalize etti. O yüzden işte Can Uzun da o bölgenin adaylarından bir tanesi. Bruno Fernandes o bölgenin adaylarından bir tanesi. Premier Lig'de Galatasaray'ın özellikle 8 numara pozisyonu için istediği 2 hatta 3 farklı oyuncu var.
7: Tam onu soracaktım. Evet. Onları da almış olalım abi senden tabii ki.
8: Evet 2-3 farklı oyuncu var. Bir tanesinin ismi çıktı. İlgi yazısı göndermişti. Burnley'de oynayan futbolcu.
7: Ugo Chukwu abi galiba. Ugo Chukwu.
8: Aynen. Aynen onun için bir ilgi yazısı yolladı Galatasaray. O bölgede 2-3 alternatif var Galatasaray'ın. Bekleyip görelim.
7: Son olarak şunu da sorayım abi. Çok kısa tabii ki teşekkürümüzü ederiz ondan sonra tabii ki Ali Naci abi ama bu transferin olması demek Lemina'nın ayrılacak olması mı demektir? Veyahut da Lemina'nın artık alternatif veyahut da rotasyon oyuncusu olacağını mı anlamalıyız?
8: Yani plan o yönde. Lemina'nın ayrılması ya da kalmasıyla alakalı biraz erken bunu konuşmak için. Bir hafta 10 günlük daha zamana ihtiyacı var. Galatasaray kadro niteliği olarak daha üst seviyeye çıkmayı düşünüyor ama mevcut mali şartlar, kontrat şartları buna izin verir mi? Acaba o rakamlara ya da bir üstüne Lemina'dan daha iyisini, daha gencini çekebilir miyiz diye bir görüşme trafiği var. Aslında Lemina'nın kontratı da hazır. Kontratı da yollandı oyuncuya. 3,5 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme gönderilmişti ama 10+4 kuralında federasyon ısrarcı davranınca Galatasaray biraz orada şu anda deyim yerindeyse top çeviriyor. Zaman kazanmaya çalışıyor. Eğer ki daha uygun rakamlara bulabilirse daha nitelikli bir oyuncu, o zaman oraya gider. Lemine'ye kontrat yapmaz ama tabii ki Lemine'ye şimdi bonservis vermeyeceksiniz, imza parası vermeyeceksiniz. Bu sebeple de hani Lemina'nın da kalma olasılığı hala mevcut. Ağırlıklı olarak Okan Hoca Lemina'yı şu sebeple kalsın raporu verdi. İşte hem orta sahada, hem stoperde, hem bek pozisyonunda Lemina'yı rotasyonda joker oyuncu olarak kullanabileceğini dile getirdi Galatasaray yönetimine. Şimdi o bölgede Galatasaray arayış içinde, bazı futbolcularla görüşme, maliyetleri, bonservis rakamları, bunlar üzerine çalışılıyor. Oradan çıkacak sonuca göre de bir hafta 10 günlük dilimde eğer ki Galatasaray maliyet olarak ve nitelik olarak daha iyi bir oyuncu bulamazsa, o zaman Lemina ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.
7: Abi tabii ki son soru demiştim ama aklıma bir soru geldi. Çok içimde kalmasını istemiyorum. O yüzden de sormak istiyorum abi. Çok kısa. Davinson Sanchez Como ilişkisiyle alakalı bir durum var mı? Orada eğer bir ayrılık olacaksa nasıl bir, yani herhangi bir stoper adayı konuşuldu mu diye sorarak aslında son sorumu yöneltmiş olayım abi.
8: Davinson konusunda da Galatasaray aynı Manchester United gibi top satıcı rolünde, deyim yerindeyse Dünya Kupası sonrasında net bir değerleme yapmak istiyor ama ilk girişimlerde, yani turnuva başlamadan önce Galatasaray'ın aracılarla, yani menajer üzerinden gelen teklife yanıtı 30 milyon euro olmuştu. Davinson Sanchez için Galatasaray bu rakamı istiyor. Komodo Şampiyonlar Ligi'nde katılma başarısı gösterdi ve gerçekten Davinson'da çok iyi bir turnuva geçiriyor. Dünya Kupası'nda iyi bir performans sergiliyor. Muhtemelen turnuvadan sonra gelecek rakama göre Galatasaray orada kararını verecek. Yoksa Davinson Sanchez'le daha yeni kontrat uzattı. Galatasaray performansından memnun. Dediğim gibi eğer 30 rakamlarına gelirse teklif, işte o zaman bir değişim söz konusu olur. O bölgede de Van Dijk'ı çok düşündü Galatasaray. Hatta ilk görüşmeleri de yapmıştı turnuva öncesinde Van Dijk'la. Hani transfer şartlarını öğrenmek, maliyet kalemini çıkarmak için. Davinson giderse konuşacağımız isimlerden bir tanesi Van Dijk olur.
7: Peki. Ali Naci abi çok çok teşekkür ederim bir kez daha. Kırmadın bizi, geldin.
8: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi akşamlar.
7: Çok teşekkürler abi. Ali Naci Küçük bizlerle beraberdi. Galatasaray konuşmaya devam edeceğiz bu arada. Yani yaklaşık şöyle biraz daha mesajlara da bakmak istiyorum. Hakan Erol'la devam edeceğiz Galatasaray tarafında. Ali Naci Küçük'ten aslında çok detaylı ve çok aslında net bilgiler aldık. Yani birazcık şu anda Galatasaray'ı kafamızda şematize edebiliyoruz. Yani şöyle, tabii ki Dünya Kupası olmasından da kaynaklı olarak ve Galatasaray'ın sezonu geç açmasından da kaynaklı olarak transferde çok fazla acele etmediğini görüyoruz ki bunun finansal olarak ileride daha iyi olacağını zaten Ali Naci Küçük söyledi. Yani belli başlı transferleri Galatasaray şu anda yapsa daha pahalıya yapacağını ifade etti. O yüzden de birazcık daha beklemenin beklendiğini ifade etti Ali Naci Küçük. John Duran tarafıyla alakalı artık İş bittiye yakın olduğunu, tabii ki transferde son dakika bir pürüz olabilir. Her zaman transferler %100 imzalanmadan gerçekleşti demek yanlıştır. Ama Ali Naci abi de yani eğer çok çok büyük bir sıkıntı olmadığı koşulda John Duran'ın Galatasaray'la anlaştığını bizlere vurguladı ki göreceğiz. Yani benim de yorumum şu şekilde olmuştu ki bir dinleyicimiz vardı, hatta o dinleyicimizi de kırmayalım, onun sorusunu bir kez daha öne çıkarmak istiyorum. Şöyle bakacağım, o dinleyicimiz John Duran'la alakalı sorusu vardı. Dinleyicimizin ismini göremiyorum ama Murat Bey yazmıştı. John Duran Galatasaray işini zaten aslında dolaylı yoldan Ali Naci abiye sormuş olduk. Sizin de sorunuzu yanıtlamış olduk. Şöyle bakıyorum, Halil Dervişoğlu ile birlikte bir Ahmet Spor'la bir anlaşmalı bir durum varmış. Ondan bahsetmiş. Tam bilmediğim bir konu olduğu için çok net bir yorum yapmayayım. Fenerbahçe tekrardan John Duran'a yönelir mi diye sormuştunuz zaten. O soruyu yanıtlamıştık. Yani ben hiç zannetmiyorum. Yani artık herhalde Galatasaray'da olur. Ki yani bence şöyle de yorumlamak isterim. Yani John Duran'ın birinci plan oyuncusu rolünde olması bence her takım için çok büyük bir risk. Ama birinci plan oyuncusu değil ama ikinci, yani bench oyuncusu veyahut da işte yabancı bir tabir kullanacağım ama süper yedek değil, super sub diyelim, süper yedek diyelim, yani süper yedek rolünde maç başı mesela 30 dakika oynayan, zaman zaman Osimhen'in dinlendiği denklemde esasında belli başlı özellikleri benzeyen bir oyuncu olmasından da kaynaklı olarak sahaya sürmek bence mantıklı bir ikinci adam transferi olarak yorumlayabileceğim birisi. Tabii ki mental faktörleri bu şekilde olan bir oyuncu olmasaydı bu meblağları dahi konuşamazdık. Zaten bizim ligimizde de bu yaşta belki de gelmezdi diye yorumluyorum. Hani tabii ki gelirdi belli bir noktada ama bu yaşta biraz zor olurdu diye yorumluyorum. Şöyle bakıyorum. Eyüp Bey yazmış. Can merhaba, güzel insan, hoş geldin diye teşekkür ederim güzel sözlerinizden dolayı. Dünya Kupası'nda nice genç potansiyelleri kaparken Avrupalılar, bizim Galatasaray yönetimi birazcık yavaş kaldı demiş dinleyicimiz. Sorunlu ve problemli Duran'ı gündeme aldı. Galatasaray transferde maalesef hiç mantıklı işler yapmıyor bu sezon nezdinde demiş ve yapamayacak gibi de geliyor bana demiş. Yani tabii ki ya şöyle söyleyelim, göreceğiz yani uzun vadede ne olur ne biter göreceğiz ama ben belli takımları anlayabiliyorum. Özellikle Galatasaray tarafında sezonun çok geç açılacak olması ki Avrupa'da öneleme olmamasından da kaynaklı olarak yani belli başlı bekleme sürecinin çok da mantıksız olduğunu düşünmüyorum. Diğer takımların bir tık daha bence acele etmesi lazım ama Galatasaray'ın bence elinde böyle bir artı, yani böyle bir kozu var. Ben göreceğiz diyelim, bakalım neler olacak neler bitecek, hepsini değerlendireceğiz tabii ki Radyo Gol mikrofonlarında diyelim. Kısa bir araya gidiyorum, aranın ardından beraberiz.
6: Can Genç'le Haber Masası devam edecek.
4: Reklam.
9: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
10: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: de bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Rakiplerimizi tanıyalım. Gornik Zabrze. Polonya futbolunun en köklü ve en karakteristik temsilcilerinden biri olan Gornik Zabrze, isminden renklerine, kuruluş hikayesinden tribün kültürüne kadar tam bir işçi sınıfı kulübüdür. Kulübün isminde yer alan Gornik kelimesi, Polonya dilinde kelime anlamı olarak madenci demektir. 1948 yılında Polonya'nın en büyük ağır sanayi, kömür ve madencilik merkezlerinden biri olan Zabrze şehrinde kurulan bu kulüp, bölgedeki irili ufaklı birkaç işçi kulübünün birleşmesiyle filizlendi. Bu nedenle kulübün genlerinde ve armasında madenciliğin getirdiği o sert, pes etmeyen ve mücadeleci kimlik yer alıyor. Kulübün tarih sayfalarına bakıldığında Polonya futbolunun en parlak ve en dominant dönemlerinden birine imza attıklarını görüyoruz. Gornik Zabrze'nin müzesinde tam 14 Polonya Lig şampiyonluğu bulunmakta. Özellikle 1960'lı ve 1970'li yıllarda Polonya futboluna kelimenin tam anlamıyla ambargo koymuşlar. Bununla da kalmayıp Polonya futbol tarihinde bir Avrupa Kupası'nda finale yükselme başarısı gösteren ilk ve tek takım unvanını hala ellerinde bulunduruyorlar. 1970 yılında o dönemki adıyla Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda İngiliz devi Manchester City ile finalde karşılaşmış ve kupayı kıl payı kaçırmışlardır. Bu yönüyle Gornik, her ne kadar yakın geçmişte o eski şaşalı günlerinden uzak bir görüntü sergilemiş olsa da Polonya'nın en büyük futbol çınarlarından biri olma özelliğini korumakta. Bugünlerde kulübün teknik direktörlük koltuğunda Slovak çalıştırıcı Mihal Gasparik oturuyor. Gasparik'in yönetimindeki Gornik Zabrze, Polonya futbol ekolünün fiziksel güce, yoğun ikili mücadelelere ve yüksek atletizm kalitesine dayalı oyun karakterini sahaya yansıtan bir takım görünümünde. Maçlarını 24.000 kapasiteli Ernest Pohl Stadyumu'nda oynayan ekip, özellikle iç sahada madenci köklerinden gelen oldukça ateşli ve baskılı bir taraftar desteğine sahip. Kulübün renkleri olan beyaz, mavi ve kırmızı, tribünlerdeki o endüstriyel futbol öncesi dönemin samimi ve sert atmosferini günümüzde taşımaya devam ediyor. Takımın mevcut kadrosuna ve saha içi yapısına göz attığımızda ise fiziksel teması seven, orta sahada dirençli ve geçiş hücumlarında tempo yapabilen Polonyalı oyuncularla yabancı isimlerin birleşimi bir rotasyon tercih ediliyor. Takımın savunma hattında 33 yaşındaki deneyimli stoper Rafal Janicki ile birlikte Slovenya milli takımından da tanınan tecrübeli sol bek Erik Janza gibi isimler omurgayı oluşturuyor. Hücum hatlarındaysa atletik ve dikine oynayan profiller ön plana çıkıyor. Kulübü günümüzde futbol dünyasının en sıra dışı ve en çok konuşulan yapılarından biri haline getiren esas detay ise yönetim ve sahiplik koltuğunda gizli. Dünya futbolunun önemli bir ismi, Alman milli takımının efsanesi ve bir dönem ülkemizde Galatasaray formasıyla da izlediğimiz efsane sol ayağı Lukas Podolski. Bu kulübün sadece eski bir oyuncusu değil, aynı zamanda resmi olarak çoğunluk hissedarı ve sahibi. Zabrze yakınlarında doğan ve çocukluğundan beri bu kulübe büyük bir aidiyet besleyen Podolski, geçtiğimiz dönemde kulübün %86'lık hissesini belediyeden satın alarak Gornik Zabrze'nin yeni patronu oldu. Aktif futbol kariyerini de bu kulübün forması altında Polonya Kupası zaferiyle noktalayan efsane isim, artık kulübü bir başkan ve yatırımcı olarak bir üst seviyeye taşımak için mesai harcıyor.
4: Can Genç'le Haber Masası devam ediyor.

0: Evet, haber masası kaldığı yerden devam ediyor. Tabii ki Galatasaray'ı konuşmaya devam ediyorduk. Halil Naci Küçük'ten çok değerli bilgiler aldık. Şimdi de tabii ki Radyo Gol yorumcularımızdan, özellikle Galatasaray maç sonu yorumcumuz sezon içinde Hakan Erol bizlere eşlik edecek. Hakan, hoş geldin.
1: Hoş buldum Can. Herkese iyi akşamlar. Özledik vallahi biz de.
0: Hakikaten öyle. Futbolu Dünya Kupası'nda tabii yaşıyoruz.

0: koşuyoruz, izliyoruz, keyifliyiz ama ligimizi de özledik değil mi abi?
1: Evet evet tabii ki. Yani maç sonlarından sonra bu sıcak İstanbul yaz gününde güzel bir 15-20 dakikalık mola yaşayacağız sanırım.
0: Evet ya, birazcık tabii ki Galatasaray'a şöyle enine boyuna konuşmak istiyorum. Çünkü yani taraftar aslında Eyüp Bey'in mesajını sana ileteceğim. Eyüp Bey'in kastettiği şey, yani transferde biraz gecikildiği ve yani şu anda mantıklı işlerin yapılmadığını, Dünya Kupası'nda birçok yetenek var, bu yeteneklere gidilmediğini ve yapamayacaklar gibi duruyor bu sezon nezdinde bir mesajı var aslında Eyüp Bey'in. Nasıl yorumlarsın Galatasaray transfer verdi. Sence birazcık daha acele etmeli mi?
1: Can, yani şöyle Türkiye Ligi'ndeki diğer büyük takımlara baktığımızda sezonu en geç açacak takım Galatasaray. Hı hı. Yani Fenerbahçe erken açacak eleme oynayacağı için. Trabzonspor, Beşiktaş, keza Başakşehir. Galatasaray'ın şampiyonluktaki rakiplerinin sezonu erken açacak olması onları aslında daha hızlı transfer yapmaya teşvik etmesi gerekiyor. Yani ben Galatasaray'ı zaten bunu tahmin ediyordum. Özellikle Dünya Kupası gibi bir süreç, yani bir aylık bir turnuvanın olması, birçok oyuncunun da Dünya Kupası sonrasında görüşme yapmak istemesi. Çünkü yani konuşmak belki de kolay bizler için ama birçok oyuncu takımıyla olan turnuvaya, turnuvaya devam eden takımlar ve yıldız büyük oyuncular takımlarına, milli takımlarına odaklanmak istiyor ki bunda gayet anlayabiliyorum. Çünkü bu turnuva belki de dünya tarihi, dünya futbol tarihinin en büyük turnuvası. Doğru. Yılda bir yapılıyor. Yani o sebepten dolayı ben Galatasaray'ın şu an için acele etmesine yine gerek olmadığını düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'ın 3 veya 4 transfer ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani bu 3-4 transferin de Temmuz ve Ağustos ayları içerisinde yapılıp Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ve lig serüvenine tamamen hazır olacağını düşünüyorum.
0: Peki şunu sorayım. Yani sonuç olarak fırsat transferi penceresi var. Türkiye Süper Lig takımlarının böyle bir fırsat transferi penceresi var. Oraya bir transfer bırakır mı Galatasaray diye? Senin görüşünü merak ediyorum. Bu konuda ne söylemek istersin? Yani oraya bir transfer bırakır mı?
1: Bence mutlaka bırakacaktır. Yani şöyle olacağını düşünüyorum ben. Yine Galatasaray'ın ben bir mevkisini riske atacağını düşünmüyorum. Alacaklarını alacaktır Galatasaray. Ondan sonra birkaç mevkide, örnek veriyorum, stoper yediği diyelim. Veya kanat yediği gibi mevkilerde fırsat transferi bekleyebilir. Bu da gayet doğaldır. Her sene bu şekilde oluyor. Çünkü işte Galatasaray Osimhen'i bu şekilde aldı. Tabii her sene bu olacak diye, her sene sizin aldığınızda Osimhen düşecek diye, Osimhen ayarında veya bir tık altı üstü oyuncu düşecek diye tabii ki de bir kural yok. Bu da bir risktir. Ama özellikle Galatasaray özelinde demiyorum bunu. Genelde bizim Türk takımlarımız bunu yapıyor. Yapması da aslında bir nevi gerekiyor. Çünkü bize transfer diğer ülkelere göre biraz geç kapanıyor. 1-2 hafta kadar. Yani bu da bence kulüpsüz kalan veya anlık olarak kulübüyle sorun yaşayıp fesih yapmak isteyen veya kulübünün elinden çıkartması gereken oyuncuları da Türkiye pazarında değerleneceğini, burada uygun kulüp bulabileceğini düşünüyorum.
0: Peki, yani şunu da sormak istiyorum. İster istemez artık çıta çok yüksekte Galatasaray tarafında. Sonuçta Osimhen gibi bir ismi bonservisle Galatasaray kadrosuna katmıştı. Yine bir süperstar beklemeli miyiz yani Galatasaray? Böyle bir kişiye gider mi? Bruno Fernandes konuşuluyor ki aslında turnuva sonu görüşelim dendiğini duyduk Ali Naci Küçük'ten. Yani Galatasaray taraftarı bir süperstar daha beklemeli mi? Bunun yorumunu senden alalım.
1: Yani şöyle, bence bu süperstar olacaksa Galatasaray için, yani benim kendi bu tabii ki bir duyum veya başka bir şey değil. Bu olursa stoper mevkinde bence Virgil van Dijk olur.
0: Yani Ali Naci abi de bahsetmiştim.
1: Yani şu an bence yani dediğim gibi hiçbir şekilde bir duyumum vesaire yok ama hani bu transfer %5-10 da olsa işte olma ihtimali, Galatasaray bunu kovalayacaktır. Yani ben Bruno Fernandes ihtimalle kendi şahsi penceremden çok ihtimalli olduğunu düşünmüyorum. Yani ancak oyuncunun Manchester United tarafıyla bir sorun yaşaması gerekiyor. Çünkü Manchester United bu sene Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak. Yani oyuncunun Manchester United'dan ayrılması için bir sebep görmüyorum ben.
0: Tabii vidasız kral oldu sonuçta.
1: Evet, yani hani United Avrupa Ligi'ne veya Konferans Ligi'ne veya hedefsiz Avrupa'da herhangi Avrupa Liglerinde herhangi bir hedefi olmayacak şekilde sezona başlayacak olsaydı eğer, evet, Bruno Fernandes'i Manchester'dan çıkartmak kolay olacaktı. Ama zaten Bruno Fernandes bildiğim kadarıyla Premier Lig'in de en büyük kontratlarından birine sahip.
0: 12 milyon poundmuş abi. Ali Naci Küçük öyle söyledi. Galatasaray'dan da beklentisi 20 milyon euroymuş.
1: Yani ben oyuncunun bir kere hani bu kendim şahsen yıllık 20 milyon euro burada kanalı devrilmesi tarafında değilim. Yani çok hani hemen hemen çok çok çok çok nadir birkaç oyuncu için bunu hani verilebilir diye söyleyebilirim. Yani ben de burada Fernandes'e zaten 14-13-15 hadi maksimum diyeyim. Bu fiyatlara da Türkiye'ye Manchester United'ı bırakıp geleceğini düşünmüyorum. Dediğim gibi ama eğer ki Manchester United bir Avrupa UEFA Avrupa Ligi'nde veya Konferans Ligi'nde olsaydı bu dediğim gerçekleşebilirdi.
0: Peki yani şimdi tabii ki forvet arkasını konuşurken Bruno Fernandes'in yanında Can Uzun ismi de konuşuluyor. Sana göre Can Uzun ne kadar Galatasaray'a ne düşünüyorsun? Can Uzun transferi olmalı mıdır? Sonuç olarak 10+4 kuralından da kaynaklı olarak Can Uzun ismini de bir sormak istiyorum. Nasıl yorumlarsın?
1: Yani gerçekten şöyle yani 10+4 kuralı için gerçekten biçilmiş kaftan diyebiliriz Can Uzun için. Ben oyuncunu çok beğendiğim bir oyuncu. Ama zikredilen tabii ki 50-60 milyon euro'lar bana göre fazla. Yani iyi bir oyuncu gerçekten. Yaşı da daha henüz genç. Önünde
0: çok uzun yılları var.
1: Eminim ki uzun yıllar, uzun bir güzel bir kariyer olacağını düşünüyorum ben Can Uzun'un. Ama yani bu zikredilen rakamların daha yüksek olduğunu ama Galatasaray'ın 35 milyon euro gibi rakamlar. Hani maksimum diyeyim 40 milyon euro hani belki bonuslarla vesaire tutabileceğini düşünüyorum bu transfer için. Ama tabii ki de bu bonservisten bağımsız değerlendirirsem 16-4 profil için bence çok mükemmel bir oyuncu. Galatasaray'ın da bence istediği profil. Daha önce Dries Mertens'in rolünü üstlenebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Benim bugün de gördüğüm birkaç haber vardı.
0: Lütfen paylaş abi.
1: Ne kadar şey hani %100 gerçekten tabii ki bilmem. Martin Ødegaard ismi Galatasaray'a yazılıyor şu an bildiğim kadarıyla. Hani Martin Ødegaard da bence çok yani şu an belki 2 sene önceki Martin Ødegaard değil ama bence hala elit seviyededir. Forvet arkası 10 numara olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın da bence yine çok rahatlatacaktır. Tabii kural için olmasa da ben Galatasaray'ın yine kuralı bir şekilde kendi içinde veya birkaç mevkide 2003 doğumlu ve 6 oyuncularla bir şekilde idare edeceğini düşünüyorum. Özellikle
0: John Duran mı demeliyiz geçen, hocam? John Duran mı diyoruz?
1: İsmi geçen John Duran'la ilgili yani birçok kaynak zaten oyun Galatasaray ve John Duran'ın anlaştığı sadece şu an için kulübüyle pazarlıklar yapıyor sanırım. Bildiğim kadarıyla da kulübüyle de satın alma opsiyonu Galatasaray ekletmek istiyor bu transfere. Ve biraz daha o satın alma opsiyonunu düşürmek istiyor Galatasaray. Yani sanırım 25 milyon euro seviyeleri 15 ila 20 milyon euro seviyelerinde bir satın alma opsiyonu koydurmak istiyor. Ama tabii Al Nassr kulübü bunun biraz daha üstünde bir rakam talep ediyor diye biliyorum. Yani bu transferde olursa Galatasaray'ın çok rahatlayacaktır. Osimhen arkası John Duran bence çok iyi olur Galatasaray için sezon başlangıcında ki John Duran'ı dinleyicilerimiz de bilir ki Aston Villa'da da bu rolle aslında parlamıştı.
0: Değil mi? Olivier Watkins'in arkasında.
1: Evet, direkt bir kombi oyuncusu olarak değil, sonradan girdiği maçlarda yarattığı farkla adını duyurmuştu. Hem Premier Lig hem de Şampiyonlar Ligi seviyesinde. Ben hani şey bir laf vardı ya, kafaya takmış bir Swiss Sniper.
0: Evet, evet.
1: John Duran da bence çünkü yeteneklerine hiçbir şüphem yok benim oyuncunun. Fenerbahçe'de oynarken hiçbir şüphem yoktu ama disiplin sıkıntıları, sorunları olan bir oyuncu yani. Ama bunu da tabii ki henüz yaşı genç oyuncunun ve önünde bence uzun bir kariyer var. O da artık bu yanlıştan ve bu sorunları geride bırakarak kendine temiz bir sayfa açmak isteyecektir. Çünkü Galatasaray'da direkt şampiyonlar yerine giden bir takım.
0: Peki şunu sorayım. Noah Lang sence tekrardan alınmalı mı? Ya da kiralanmalı mı? Ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
1: Ben çok isterim. Yani oyuncuyu da beğeniyorum bu arada. Oyuna katkısını da beğeniyorum ama 16-4 kalınlığında bana pek gerçekçi gelmiyor.
0: Yani mesela Napoli kulübü bir anda Galatasaray'a dese ki 15 milyon euroyu biz kabul ediyoruz bonservis olarak. Siz Noah Lang'ı almak ister misiniz dese Galatasaray kulübü nasıl reaksiyon verir? Hakan Erol orada tercihini nasıl kullanır diye bunu da sormuş olayım.
1: Yani 15 milyon euro Noah Lang gibi bir isim için bence bedavadan biraz pahalı diyebilirim. Ama yine Galatasaray bunu direkt kabul edemeyecektir bence. Yani direkt kabul ediyoruz, alıyoruz, hemen imza atalım sürecine geç. Çünkü gerçekten yani 16-4 kralı Galatasaray haricinde Fener, bence en çok Galatasaray Fenerbahçe'yi zorlayacak.
0: Katılırım. Yani birazcık Trabzonspor burada avantajlı gibi gözüküyor. Haricindeki tüm kulüplerde sıkıntı var.
1: Ama ben Trabzonspor'un yani tabii ki onlar da şu an

0: yerli yatırım yapıyorlar yeni transferlerle beraber, ama yerli oyuncu kalitesinin Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kadar üst seviyede olduğunu düşünmüyorum.
1: Katılırım.
0: En azından bu benim düşüncem. Tabii ki lig şampiyonluğu içinde hem yabancılarınızın hem yerlilerinizin bence üst seviyede olması gerekiyor. O yüzden Trabzonspor bir yarışmacı olacaktır. Evden Trabzon'u ufak bir dokunmuş olayım. Yani onlar yine yarışmacı olacağını düşünüyorum ben, ama şampiyonluğu niye

0: derler. Geçen sene Trabzon'un yaptığı gibi Beşiktaş'ta oraya dahil olabilir. Ama ben yine iki takımın kadrolarının Trabzon ve Beşiktaş'ın iki kat diyeyim, hani iki üç kat önde olacağını düşünüyorum yine.
1: Son sorumu soracağım, sonra da zaten teşekkürümüzü ederiz Hakan Erol'a. Bütün dinleyicilerimiz adına da ben de teşekkür ederim tabii ki sana, ama şimdi 6-8 bağlantısını hiç konuşmadık. Oraya bir orta saha oyuncusu alınması konuşuluyor Galatasaray'da. Hatta 3 tane isimle görüşüldüğünü ifade etti Ali Naci Küçük. Bir ismi de zaten bütün medya şu anda biliyor. Oge Çukwu isminden bahsediyoruz. Burnley'de küme düşen oyuncudan bahsediyoruz. 6-8 bağlantısında oynayabilecek oyuncular konuşuluyor. Sara var, Torreira var, Lemina var. Dördüncü bir oyuncu ne kadar gereklidir? Veyahut da buradan bir ayrılık mı olması gerekir ki Galatasaray'ın böyle bir oyuncuya yönelmesi için sana göre? Ve o oyuncu, eğer bir 6-8 bağlantısında bir oyuncu Galatasaray ilgileniyorsa, sadece bunu Oge Çukwu nezdinde söylemiyorum, daha doğrusu sormayacağım sana, ama nasıl bir profile gitmelidir Galatasaray?
0: Yani şöyle, bildiğim kadarıyla Galatasaray'la Lemina'yla kontrat yeniledi. Tam bir resmi bir çıkan yapılmadı.
1: Tam o yapılmadı. Şöyle, onun detayını paylaşalım. 3,5 milyon eurodan 2 yıllık bir kontrat hazırlandı, ancak 10+4 kuralından dolayı şu anda nihai bir açıklama yok. Diyelim, topu sana atayım abi.
0: Anladım. Yani dediğim gibi yine Galatasaray bence zaten şu anki oradaki transfer operasyonu Lemina'dan bağımsız yürütüyordur. Yani oradaki Lemina'nın kalıp kalmayacağıyla alakalı bir durum değildir. Ben yine Torreira ve Lemina'nın takımında kalacağını düşünüyorum, ama oraya ekstra bir oyuncunun dahil olacağını. Bu isim bence 2003 doğumlu ve altı olabilir.
1: Niaga gibi yani biraz.
0: Brighton'dan Baleba ismi var Galatasaray'da.
1: Carlos
0: Baleba, ama tabii ki kulübü de düşük rakamlar zikretmiyor.
1: Yani.
0: Galatasaray şartlarını sormuş sadece Baleba'nın, bildiğim kadarıyla. Tam bir klasik altı numara o da. Galatasaray için de tam yani upgrade dediğimiz hep senle Lemina'nın öyle bir versiyonu olabilir Galatasaray'da. Yani oraya o şekilde bir oyuncu olabilir. Ben tabii ki şeyi de istiyordum. Tam 6 numara veya daha çok 8 numara o. Keprem Turam'ı çok Galatasaray'a yakıştırıyordum ben.
1: Kimi bir kez daha alabilir miyiz? İsmi duyamadık.
0: Keprem Turam'ı.
1: Keprem Turam. Evet, Juventus oyuncudan.
0: Evet, ama orada sanırım bir de oyuncunun hem yani İtalya'dan futbolcu almak bence çok zor. İtalya liglerinden bonservisli. Özellikle oynayan oyuncuyu almak çok zor.
1: Doğru.
0: Turam ailesinin sanırım Türkiye düşüncesi şu an için yok diyorlardı. Tabii Türkiye transfer gündeminde biraz yıllık maaş veya imza parası attırıldığında her şey olabiliyor. O ayrı.
1: Tabii,
0: bir şey.
1: O ayrı. O ayrı. Çok haklısın.
0: Ama yani Keflan Turan ismi var. Ben Galatasaray'a çok yakıştırdığım, hem savunma yönüyle hem top dribbling yetenekleriyle çok beğendiğim bir oyuncu. Galatasaray'a yine bu tarzda profillere gireceğini düşünüyorum. Ama öncelikle tabii ki yani Lemina'yla bir kontrat yenilemesi yapılacaksa Sara'nın da kaldığı durumda Galatasaray'da. Galatasaray 1-6 numara alacaktır bence. Ama Sara'nın da bitmesi halinde Galatasaray 1-8 numara transferi yapacaktır.
1: Peki savunma dörtlüsünü de sorayım son olarak. Savunma dörtlüsünde olası bir ayrılıkta diyelim. Mesela Roland Schallai'ye de bir ilgi olduğu konuşuluyor Premier Lig tarafından. 20 milyon euro civarlarında bir beklentisi var Galatasaray kulübünün ve sağ bekte öyle bir durum olduğu koşulda Singo'nun da varlığını tabii ki hatırlatalım bir kez daha. Lakin oraya nasıl bir hamle olur? Veyahut da stoperde sonuçta Davinson Sanchez konusunda Komo'nun bir ilgisi var ve 30 milyon euro beklentisi var Galatasaray'ın. O zaman stoperde nasıl bir hamle bekliyorsun ki aslında biraz Van Dijk'ı tabii ki işaret ettik, ama yine de sormak isterim, nasıl bir profil ister Hakan Erol? Senin futbol görüşün nasıl bakar?
0: Davinson örnek verdim. Davinson takımdan ayrıldığında bence Galatasaray'ın kadının hazır olması gerekiyor. Yani şu andan Galatasaray'ın Davinson Sanchez'in ikamesini bulmuş olması gerekiyor ki Komo'dan Davinson'u çıkartacak teklif geldiğinde Galatasaray'ın da orada hızlı hareket etmesi gerekiyor. Yani elbette Van Dijk'e gidecektir Galatasaray. Ben Davinson Sanchez'den bağımsız da bunu yapacağını düşünüyorum.
1: Bak yani, bu çok önemli bir habermiş.
0: Evet. Varken de, çünkü Van Dijk'ı bugün siz sol stopere veya sağ stopere koyduğunuzda her iki taraflı çok rahat oynayabilen.
1: Çok doğru.
0: Bence hala dünyanın en iyi 2-3 stoperinden bir tanesi Görüşürüz Van Dijk. Çıkartmak tabii ki çok zor Liverpool'dan onu. Ama futbol nelerin olduğunu görüyoruz. Galatasaray'ın ilgisi olduğu açık malum. Yani bunu sen ben söylemiyoruz.
1: Evet tabii canım. Artık. Tabii canım.
0: Yani herkes söylüyor. O yüzden yani o şekilde olacağını düşünüyorum. Stoper mevkisinin Galatasaray'ın planı.

0: en azından hazır olduğunu düşünüyorum. Bek olarak da sağ bek özelinde, yani Galatasaray'ın şu an elinde bir Singo var ve Singo'dan ne alacağı şu an için belirsiz.
1: Doğru.
0: Çok iyi bir turnuva geçirirken bence, yani İzfildiş'in iki maçını da izlemiştim sakatlanmadan önce Singo'nun. Gerçekten çok üst seviyede iki performansta Singo'nun performansı.
1: %100 çok beğendim ben de bu arada.
0: Evet, ama işte oyuncunun da işte sakatlık problemi gerçekten Galatasaray için büyük bir sorun. Yani bugün Şalay'a gittiğimde biz oraya Singo'ya emanet ederiz üçüncüsünün ben Galatasaray teknik heyetinde soru işaretiyle karşılaşacağını düşünüyorum.
1: Yani oraya bir hamle gelecektir diyorsun sen. Yani tabii, hem Singo ve...
0: Tabii Şalay kalmadı şeyde, senaryoda. Oraya mutlaka hamle gelecektir canım yani. Gelmem ihtimalinin ben olmadığını...
1: Nasıl bir profil gelir peki? Yani biraz daha ofansif bir bek mi beklemeliyiz, yoksa stoperden kırma bir bek mi beklemeliyiz? Çünkü sonuçta Singo transferi de yapıldı. Bir sağ bek transferi olarak aslında stoperden kırma bir oyuncu. İki bölgeyi de oynayabilen bir oyuncu tarzına gitti Okan Hoca. Yani olası bir Şalay ayrılığında sence doğrusu nedir? Nasıl bir profile gidilmelidir?
0: Öyle yani Şalay'a yakın oyun, sağ bekleme oyun kurabilen, ayağı iyi. Biraz daha hücumcu, savunma becerisi, yani çok zaten bu tarz oyuncuların savunma becerisi çok üst seviyede olmaz yani. Bir ara dünyanın en iyi sağ bek Trent Alexander-Arnold'un bile savunması
1: tabii her zaman. Sol arkaya her zaman o toplar atılırdı yani.
0: Evet yani bu olacaktır. Büyük takım sağ bekiyseniz zaten bunlar yaşanacaktır. Yani benim kafamdaki şey, Galatasaraylılar iyi bilir. Biraz daha gelişmiş Mariano diyeyim.
1: Güzel.
0: Ayağı iyi, hücuma çıkan, iyi ortalar kesen. Ben çok beğenirdim Mariano'yu.
1: O dönemin kadrosuna parlayan isimlerdendi.
0: Evet evet, yani çok çok temiz ayı. Ben ayağını çok beğendim Mariano'nun. Çok oyun zekası da üst seviyedeydi bence Galatasaray'da. O dönemde Galatasaray çok fark yaratan bir oyuncuydu geldiği dönemde. Tabii ki Galatasaray'ın şu anki mali şartları o dönemin üzerinde. Galatasaray yine o tarzda ve hücuma dönük, gayet isabetli ortalar yapan, pas alışverişinde Galatasaray'ı üst seviyeye çıkartacak bir sağ bek profiline gidecektir. Singo'nun tam tersi olarak diyelim aslında. Çünkü zaten Singo gibi belinizde bir oyuncu varken yine bir Singo daha almanın hiçbir anlamı olduğunu düşünmüyorum.
1: %100 katılırım. %100 katılırım. Yine de sormak istedim. Peki Hakan Erol, çok çok teşekkür ederiz abi.
0: Ben teşekkür ederim Can. Çok keyifliydi yine her zamanki gibi.
1: Özlemişiz abi. Görüşmek dileğiyle.
0: Görüşmek dileğiyle en kısa zamanda. Haydi, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. Evet, Hakan Erol bizlerle beraberdi. Çok kısa bir araya gidiyorum. Aranın ardından Aytekin Akay'la Trabzonspor'u konuşacağız.
2: Can Genç'le Haber Masası devam edecek.
3: Reklam.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Can Genç'le Haber Masası devam ediyor.

0: Evet, bir telefon bağlantımızda ufak bir sıkıntımız varmış. Tabii ki bunu giderdiğimiz anda Trabzonspor tarafıyla ilgili Aytekin Akay'a bağlanacağız. Eğer yapabilirsek o şekilde yaparız. Öteki türlü dinleyici mesajlarıyla biraz aslında karma bir sona doğru, son yarım saate doğru ilerleriz. Ama tabii ki Trabzonspor hakkında konuşacaksak şu anda birinci madde, birinci gündem sıcak transfer, ona ana transferi. Yani ben açıkçası birçok futbol severe göre biraz Onana'yı pozitif yorumlayan taraftayım. Şunu söylemiş olayım. Yani evet, Manchester United performansı Onana'nın çok çok sıkıntılı bir performanstı. Yani benim de izlediğim bütün Manchester United maçlarında, yani bütün demeyeyim ama birçok maçta çok radikal hatalar yaparak saç baş yolduran bir Onana görüyorduk. Ancak ben Trabzonspor'da bunun tersi olduğunu düşünüyorum. Hani evet, bir iki tane maçta yine Onana belli kesimleri çok çok sinirlendirdi. Bu çok doğru ama bütün olarak baktığımız zaman Trabzonspor formasıyla bence iyi bir uyum yakaladı Onana. Yani tabii ki bir derbi maçıydı. Şu anda çok net hatırlamıyorum maçı ama bir derbi maçında yediği bir hatalı gol vardı. Herkes tabii ki vitrin maç olduğu için "ah işte Onana yine başladı" şeklinde yorumlamıştı ama yani burada dakika skor programlarında sizlere yani o kadar fazla Trabzonspor maçı sundum ki, yani çok fazla izleme fırsatım oldu benim de. Onana'yı bazı günlerde ipten aldı. Yani çok fazla vitrin maçı olmayan karşılaşmalarda aslında biraz da öne çıkan bir performans görmüştük bence Onana'dan ki ister istemez, yani Onana'dan, daha doğrusu Uğurcan'dan sonra hangi kaleci gelecek olsaydı bile, kim gelseydi de çok net bir şekilde çok büyük bir başarıya gidebileceğini ben düşünmüyordum. Çünkü çok figür bir ismin yerine gelen bir isim. Her zaman bir acaba yaratır kafada, acaba soru işareti bırakır kafada. Onana'nın ben bu anlamda iyi bir replacement diyelim, yerine alınmış kimse olduğunu düşünüyorum. Ki yani anlaşma şartları da bana göre çok çok mantıklı. Evet, Trabzonspor'un bütçe konusunda, oyuncu maaşlarında çok daha düşük olduğunu söyleyelim İstanbul takımlarına göre. Ve 3,5 milyon euro aslında Trabzonspor'un maaş skalasında çok yüksek bir rakama tekabül ediyor. Ancak yani mevcut şartları, oyuncunun geçmişini ve oynadığı kulübü de düşünürsek, yani 3,5 milyon euro maaş, 2 milyon euro imza parası bir yıllık bir anlaşma için bana mantıklı geldi. Ben doğru bir hamle yaptığını düşünüyorum Trabzonspor'un Onana kısmıyla alakalı. Tabii ki yerli transfer çalışması da var ki çok beğendiğim bir alternatif oyuncu olarak gördüm. Metehan Mimaroğlu'nu aldı Trabzonspor. Ki Gençler Birliği maçlarında da olabildiğince zaten burada yayınlarımızı yapıyorduk. Çok fazla dakika skor programı Gençler Birliği nezdinde bana da denk gelmişti ve yani izlediğim kadarıyla benim çok beğendiğim bir oyuncu. Zaten çok net bir şekilde rotasyonda olabilir gibi yorumladığım birisiydi ki Aytekin abiyle de şu anda bir mesajlaştık. Hepsini soracağız. Hatta Onana ile başlarız Aytekin abiyle. Ben de kendisini arıyorum. Kendisini de yayına bağlamış oluruz. Aytekin abi de bizlerle. Şimdi birazdan zaten kendisine sözü veririz. Ben tabii ki ilk etapta Onana transferini kendi nezdimde yorumlamıştım ama Aytekin Akay Trabzonspor hakkında belki de benden 10 kat, 20 kat, 50 kat çok daha fazla şey bilen birisi olduğu için onun yorumlaması çok daha doğrudur. Aytekin abi hoş geldin.
1: Yayınlar, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Aytekin abi, şimdi tabii ki başlangıçta ben biraz Onana'yı kendimce yorumladım. Pozitif yorumlar yaptım ben. Birçok belli kesimlerde tabii ki eleştiriler de var. Onana mı yine şeklinde eleştiriler var ama ben biraz pozitif yorumladım. Aytekin Akay nasıl bakar? Onana transferine, anlaşma şartlarına ve yani bir yılda kiralık olduğunu okuyoruz. 2 milyon euro imza parası, 3,5 milyon euroluk bir maaşı olduğu yazıyor. Aytekin Akay nasıl yorumlar Onana transferini, daha doğrusu kiralık anlaşmasını diye bir kez daha sormuş olalım.
1: Şimdi futbol severler, futbolu sevenler, stadyuma gidenler, maçları takip edenler falan hepimiz öyleyiz. Aslında en birinci şapkamız futbolu sevmemiz. Şimdi futbol sever olarak gazeteciliğimizi, yazarlığımızı, medyacılığımızı bir yana bırakırsak tabii ki hepimiz istiyoruz ki Onana gibi oyuncular, sporcular futbolumuzda olsun, ligimizde olsun, ligimizin her anda marka değeri dediğimiz o tırnak içinde bir şekilde böyle oyuncular geliyor, artmıyor ama marka değeri artsın, futbolumuza katkı versin, 3 tane 5 tane kaleci yetiştirsin, onlara rol model olsun. Fakat Trabzonspor gibi kulüpler bence, bana göre böyle tamam evet çok para verip bu tarz oyuncular almamalılar. Benim düşüncem. Neden? Çünkü bunların maaş yükü, şimdi imza parası hani bonservisi yok, kiralama bedeli yok ama imza parası var. Şimdi biz bu imza parasını da muhtemelen o imza parasını da her yıl hani şey olsun diye, yıllık ücreti fazla dönünmesin diye yıllık ücreti muhtemelen imza parası gibi bir şey uydurmuşlar oraya. O tarz oyuncuların imza parası şusu busuyla inanılmaz bir şey yapıyor. Doğal olarak ben yani evet, kaleci olarak ilk geldiği zamanlar, ilk geldiği dönemlerde çok eksiği vardı. Çok eksik bazı maçlarda gerçekten Trabzonspor'a puanlar kaybettirdi ama Türkiye Kupası'nı da ona aldırdı. Şimdi bu anlaşma yapıldı. Biz bu anlaşmadan geri dönemeyiz. Yani bu bitti ama bir sene izleyeceğiz onu alayı. Ama ben olsaydım böyle en azından ligden yerli bir kaleciyle, Muhammed Şengözer gibi ya da Altay Bayındır gibi bir kaleciyle devam ederdim. Bu maliyetlere çıkmazdı. Bu maliyetleri asla görmezdi. Ve doğal olarak da yerli bir kaleci olmuş olurdu. Trabzonspor hani evet, bildiği kaleyi bildiği bir adama, bildiği bir oyuncuya, bir futbolcuya teslim etmiş oluyor ama maliyet yükü, yani 2 milyon imza parası dediğiniz zaman az bir para değil, çok bir para. Yani yıllık Trabzon'a maliyeti bu oyuncunun bir şampiyonluk birimi kadar. Bakın, şampiyonluk birimi 8 milyon civarı. Ligde şampiyon olursanız siz 8 milyon civarı. Ama Onana'nın size maliyeti de 5,5 milyon. Yani siz şampiyon olursanız Onana'nın parasının 3'te 2'sini anca çıkarabiliyorsunuz. Şimdi bu maliyet hesabı taraftarın umrunda olmaz. Ama biz gazeteciler, biz medyacılar, biz bu işe kafa yoranlar uzun yıllardır bu işlere ister istemez kafa yoruyoruz. Taraftar şöyle bakar, bana hani benim cebimden mi çıkıyor? Aslında totalde işte taraftar şey alsın, kombine alsın. Şimdi başkan ne diyor? 2000 kombine satıldı, 3000 kombine satıldı, 4000 forma, daha forma yerlerde sürünüyor, yeni formalar çıktı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş formalara sarılıyor. Klaplarda sıra oluyor. Trabzon'da böyle bir şey yok. Şimdi siz bu paraları formalarla falan çıkaramazsınız. Ama şimdi bundan sonra neye bakmak lazım? Bu artık alındı. Bol bol forma almamız lazım ve bol bol kombine almamız lazım ki başkana destek olalım. Ama bu transferi hiçbir şekilde paylaşmadığımı da söylemek istiyorum. Yani şöyle olarak yani desteklemiyorum. Alınmış, artık yapacak bir şey yok.
0: Peki abi, tabii ki Trabzonspor'da transfer çok çok hızlı bir şekilde esasında devam ediyor. Hatta birçok isimle de anlaşıldı. Yani birçok takımın aksine Trabzonspor erkenden kadrosunun en azından ana hatlarını kurmaya başladı dersek yanlış olmayacaktır. Muçi transferini soracağım, Saviolo transferini ve Cabral transferlerini soracağım. Çünkü bonservis bedeli ödenerek alınan transferlerdeki görüşünü çok çok merak ediyorum Aytekin abi. Cabral transferi, yeşil burun adalı bir bek oyuncusu, Muçi'yi zaten hepimiz tanıyoruz ve Saviolo kenarlarda oynayan kanat oyuncusu. Bu oyuncular Trabzonspor'a neler katar diye sormak istiyorum öncelikle.
1: Şimdi Dünya Kupası'nda da izledik Cabral'ı. Birkaç maçı, olayı bir izledik. Aşağı yukarı Trabzon bir 11 yaptı yeni transferlerle. Rotasyon oyuncusu da aldı. Her ne kadar rotasyon oyuncusu dediğimiz sonradan oyuna giren oyuncular ya da işte dinlendirdiğiniz zaman aynı performansı verecek oyuncular ve aynı kalitede değiller. Alınan oyuncular için söylüyorum. Metehan olsun, işte Kaba Sakal olsun, birkaç oyuncu daha var.
0: Malinowski yazıyor, Samet Akaydın, Thierry Karadeniz.
1: Evet. Malinowski direkt oynar. Şimdi Bouchard'ı biraz daha böyle fiziğimiz iyi güçlenirse, Ulay etkisi yaparsa, Ulay'ı da iyi bir paraya başkan okutabilirse, çok çok Bouchard'ı da onun yerine monte edebilirse Fatih Hoca, yeni bir Ulay'ı kazanmış oluruz. Ama şu var, hani Trabzon geçen seneye göre hani çok fazla, ben çok oyuncu transferine her zaman karşı oldum. Futboldan öğrendiklerimden biri de bu. Yani siz eğer bir sezonda bir iskelet kadro, bir omurga kurmuşsanız, o omurgayı çok fazla oynatmayacaksınız. O omurgaya böyle bir dokunuş yapmanız lazım. Şimdi Trabzon'un kanat oyuncusuna ihtiyacı var. İki tane kanat oyuncusu. Stoperi var zaten. Şimdi Savic var. Vivi var. Hadi bunlar olmasa şeyi aldı.
0: Samet Akay.
1: Spor'dan Samet'i aldı. Orada işte Batakov'un dönüşü gecikti. Trabzon'un defansta alternatifi var. Ama açık anlamında sağ ve solda alternatifi yok. Buralara yatırım yapsaydı, yaptı sayılır. Malinowski deneyimli, tecrübeli oyuncu. Tamam, ona da hani hadi o da idare eder, ama ben çok fazla böyle yerli takımın 8-10 oyuncuyla doldurulmasını doğru bulmadım. Bununla beraber Onaçu iyi, güzel. Augusto'yu iyi paraya verdi. Güzel bir yol bulmuştu, güzel bir model üretti aslında son birkaç yılda. Yani Scout'taki o arkadaşımız, kardeşimiz Eren, çoğu oyuncu o buldu olayı.
0: Eren çok başarılı buldu. Hakikaten. Hakikaten evet. Çok başarılı.
1: Onu evet, güzel işleri yapıyor. Şimdi onun şimdi tabii Trabzon'da bu tarz şeyler dışarıdan da biri olunca pek istenmeyebilir. Trabzon'un merkezinde de böyle bir tavır ve tarz vardır. Şimdi bu çocuk Trabzonlu değil, dışarıdan geldi. Ama başarılı, yapsın işte işini, bırakın. Buluyor, yapıyor, ediyor. Bak, sana para kazandırıyor. Alternatif üretiyor. Seni bir de bir model çıkarıyorsun. Alıyorsun 2'ye, 3'e, 5'e, 10'a, 15'e, 20'ye satıyorsun. Her türlü kardasın. Şimdi bu yol devam etseydi iyi olurdu. Ama şimdi siz bir oyuncuyu ne güzel 3'e alıp 15'e satmışsınız, ama gelen para ne olmuş? Altyapıya mı harcamışsınız? Hayır. Başka bir şekilde mi, nokta bir oyuncu mu almışsınız? Hayır. Ne yapıyorsunuz? Ya bir kaleciye bütün parayı gömüyorsunuz. Bu anlamda satarken iyi, alırken iyi değil diye düşünüyorum. Yerli oyuncular hani rotasyon olarak olur. Çünkü Avrupa'da var. Trabzon Avrupa'da da oynayacak bu sezon.
0: Doğru.
1: Onun için alternatifli bir kadro yaratmaya çalışıyor Fatih Hoca. Ama işte hani bir üst sınır olması lazım Trabzon'da. Hatta bakın Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, Samsunspor, Göztepe, bunlar yapmıyor bu işleri de. Trabzon biraz bu üst diyecek ki benim üst sınırım 5 milyon euro. Onun üzerine çıkamıyorum. Yani bir oyuncunun bana yıllık maliyeti 5'i geçmemesi lazım. 3'ü geçmemesi lazım gibi. Bir de burada maaş dengesizliği takım içinde çok büyük sıkıntılar yol açar. O sezon içinde çok belli olur. Yani bir alan adamla 5 alan adam aynı topu oynamaz, söyleyeyim. Bir alan adam keyfine bakar, antrenmanda düz koşuyu bile küçük adımlarla yapar. 5 alan adam koşsun der yani. Ben futbolcu olsam ben de öyle bakarım. Onun için bu maaş dengesizliğini de gözetmek gerekiyor. Onana 5,5 milyon alacak bence. Yani Ederson geçen sene korkunç bir ücret alıyordu.
0: Doğru.
1: Fenerbahçe'de.
0: Doğru.
1: Yani dünyada herhalde ilk 5'teydi ya da ilk 10'daydı kaleci olarak.
0: Avrupa'da abi en çok kazanan ikinci kaleciydi Ederson.
1: İşte yani bu tarz benim anlamadığım, Türkiye'de tabii biz yurt dışından bu oyuncuları gelirken oradaki bize bu oyuncuları satan ya da kiralayan takımlar ne yapıyor diye hiç bakmıyoruz. Yani bunlar oyuncu yetiştiriyor, bunlar yetiştirip satıyor. Benfica örneği var, Dortmund örneği var, başka ülkelerde de başka örnekler var. Oyuncuları yetiştirip parlatıp bize satıyorlar. Sistemlerini bir görmemiz lazım. Yani Avrupa'da 500 bin euro oynayacak oyuncu geliyor. Biz de Türkiye'de bizim Türk kulüpleri de paraları saçıyor. Ondan sonra borçsuz kulüp diyorlar. Yalan diyorlar. Öyle bir dünya yok. Borçsuz kulüp yapamazlar. Kimse bunu yapamaz. Borçsuz kulüp olursa herkes oralara aday olur ve başkan olur vesaire. Ama kulüpler borç batağında, hükümet, devlet önce bir aba gösteriyor, bir sopa gösteriyor bu altından, sonra geri vite satıyor çünkü kimse kulüpleri karşısına almak istemiyor. Ama bunun bir sınırı olması lazım. Trabzon gibi kulüpler 5-6 milyon bonservis, daha fazlası alınan oyuncularda da bu oldu biliyorsunuz.
0: Doğru.
1: Bu tarz 5'i geçmemesi lazım. Böyle bir sınır belirlemesi lazım. Ama biz şimdi bunları, şimdi bizi dinleyenler diyecek ki ya bu ne acayip, finans muhasebe, finans muhasebe. Ama başkan da bunu yapıyor zaten. Başkan da sürekli televizyona çıkınca birinci cümlesiyle ikinci cümlede ne diyor? Kombine mi satılmıyor diyor. Kimse diyor maça gelmiyor. Takım iyiyse maça geliyorlar, değilse gelmiyorlar. Forma almıyorsunuz diyor. Başkan bu işin tabii ki ekonomisini yapmak zorunda.
0: Şüphesiz.
1: Ama ben şunu da görüyorum. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ta ne kadar kötü giderse gitsin kulüp başkanları hiçbir şekilde forma satılmıyor, kombine alınmıyor demiyor. Neden? Çünkü bu üç kulüp Türkiye'nin işte büyük kulüpleri Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ta bu tarz sorunlar olmuyor. Trabzon'da oluyor. Demek ki sen de ne yapacaksın? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın yaptığını yapmayacaksın. Böyle 10-15 milyon, 20 milyon bir kaleciye o kadar para vermeyeceksin. Augusto örneğinde olduğu gibi bulup getireceksin. Scout'taki o arkadaşımız
0: biraz alsat modelini vurgulamaya çalışıyorsun abi.
1: Başka şey yok. Trabzon böyle yarışıyordu eskiden. Yine Trabzon yine böyle yarışıyor. Dediğim gibi o modeli keşke devam et. Yani satarken iyi. Yani bulmak, almak, oynatmak, satmak iyi. Ama alırken yani oyuncu katarken de bonkör davranıyor. Satarken de iyi satıyor ama oyuncu alırken biraz daha eli sık olması lazım başkan.
0: Aytekin abi son bir soru sormak istiyorum. Çünkü okuduğum haberlerin ve birçok Trabzonspor'a yakın kişilerle de konuştuğum sohbetlerin üzerine soracağım. Asıl bonservis, aslında yüksek bonservis bedeliyle bir sağ kenar oyuncusu alınması hedefleniyormuş. Bu transfere nasıl bakarsın ve aynı zamanda Aytekin abi o bölgede takımın belki de sürükleyici oyuncusu kim olacak? Var mı bir transfer duyumun abi? Onu da sormak istiyorum doğrusu.
1: Şimdi bütün parayı Onana'ya harcadığımız için Trabzon bütün parayı Onana'ya harcadığı için ya şimdi alabilir mi? Alabilir ama var. Yani mesela Benfica'dan
0: Cristiani
1: konuşuluyor. Bak Benfica örneğini verdim. Az önce Dortmund, Benfica oyuncu yetiştiren kulüpler. Şimdi ben olsaydım yani Altay, Muhammed ya da ligden, Türkiye liginden bir kaleciyi alır, sağ kanata, sağ açığa hücuma bir oyuncu katmış olurdum. Hatta bir de bir santrafor araya da sıkıştırabilirsem bu paralara sıkışabilirsin.
0: Yedek santrafor mu düşünmeli Trabzonspor, yoksa Onuachu'nun önüne birisi mi diye sorayım bir de.
1: Bence Onuachu ile birlikte hani bugün oynayacak bir santrafor düşünmesi lazım.
0: Yani şimdi, Felipe Augusto'nun geçen sene olduğu gibi yorumlayalım.
1: Hatta yani şimdi Vakame'yi zaman zaman kullanıyordu Trabzon. O tarz yine Vakame'yi Vakame tarzında oyunu tutacak, oyunu soğutacak öndeyken ya da gerideyken her türlü kullanabileceğim bir kanat forvet lazım Trabzon'a. Yani bu sene ya içimde öyle bir şey de var, bilmiyorum. Tabii bu hissel bir şey tabii.
0: Tabii ki.
1: Ben geçen sezon beklediğimin çok üzerinde bir oyun olarak değil ama sonuç olarak beklediğimin üzerinde bir Trabzon gördüm. Türkiye Kupası'nı aldı, ligi de daha belki iki de yapabilirdi ama biz kabul ettik. Bu üçü de kabul ettik. Türkiye Kupası da muazzam oldu. Yani Fatih Hoca'yı başımızın üstüne aldık, geçirdik ama bu sezon bak geçtiğimiz sezonda yani rakiplerin durumunu da görmek lazım. Bu sene hep aynı, her sezon aynı şeyiz. Bak bu sene lig kolay, zor geçer diyoruz ya.
0: Evet.
1: Bak bu sene lig kolu zor geçer.
2: Doğru abi.
1: Yıldırım'ın bir atımlık kurşunu var. Hı-hı. O kurşun iyi değerlendirmek isteyecektir. Kolay olmaz. Fenerbahçe lige asılır. Beşiktaş farklı yatırımlar yapıyor. Galatasaray lige her türlü avantajlı başlayacak. 2-0 önde başlayacak.
0: Şüphesiz.
1: Galatasaray yani bakın, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş geçen sezonların aksine, yani tüm sezonların aksine ne uçak indiriyorlar ne transfer bombası patlatıyorlar. Ben hazır takımların daha başarılı, hazır birbirine alışmış oyuncularla devam eden takımların daha da önde olacağını, geçen sezonun devamı gibi üzerine de koyarak gideceğini düşündüğüm için onları önde görüyorum. Trabzon takımla biraz oynayacak. Fatih Hoca'ya burada bilmiyorum ne yapar, ne eder, nasıl ilerler. Ben çok fazla takımla oynanması taraftarı değilim. Evet, yedeğin olsun. Evet, Avrupa'da olacaksın. Lig'de ve kupada olacaksın. Yedeğin olsun. Ama keşke böyle biraz daha güçlü, net yedekler olsa diye düşünüyorum. Ama sağ kenara, sağ açığa bir oyuncu lazım. Sol açığa da bir oyuncu lazım. Muçi'yi eğer oraya kaydırmayı düşünürse hoca. Şey de var tabii, şimdi Saviola da var.
0: Saviola da var tabii.
1: O da var. Ama ben iki kanat yeterli Trabzon. Hadi Saviola'yı orada düşünsün diyelim. Muçi'yi gezen oyuncu yapar. Ama sağ bir oyuncu lazım. Yani kaleci kadar izlem diyorum.
0: Sağ öne kesin oyuncu lazım bence de Aytekin abi. Peki çok çok teşekkür ediyoruz abi. Son cümlelerini alalım abi.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Son cümlelerini de alalım abi. Şey olmasın. Bir şey diyordun abi, kusura bakma böldüğüm için.
1: Şimdi tabii ya, milli takım hepimizin böyle keyfini kaçırdık.
0: Doğru.
1: Yani bir keyifli bir yaz geçiyor mu geçmiyor. İnanın bu ne Trabzon'la ilgili ne başka bir şeyle ilgili.
0: Çok haklısın abi.
1: Bu tamamen milli takım. Bak milli takım hepimizin başka yani. Bizim için. Bizim.
0: Şüphesiz.
1: Hepimiz için öyle. Bak 85 milyon için böyledir. Bu Türkiye'nin en doğusundan en batısına, en kuzeyine, en güneyine gidin. İnanın insanlar futbola bir ilgisiz insanlar ve bak şeye bakar yani, o milli takım 3 maç değil de böyle şu an bu akşam mesela eve erken gitsek, desek ki ya biz eve erken geleceğiz bugün çünkü milli maçımız var, ya da erken yatsak sabah milli maçımız, bir çeyrek final, bir oralar 16'ları görseydik keşke. Biraz
0: şahane olurdu.
1: Ondan kaçtı.
0: Tatlısın abi, yani %100
1: ama,
0: %100 katılıyorum.
1: İşte onun dışında başka bir şey yok.
0: Peki. Aytekin abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Selamlar, saygılar dinleyicilerimize, saygılar.
0: İyi akşamlar abi. Aytekin Akal bizlerle beraberdi. Çok kısa bir reklama gidiyorum. Reklamın ardından tabii ki devam edeceğiz.

0: ile Haber Masası devam edecek.
1: Reklam.
2: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Can Genç'le Haber Masası devam ediyor.
4: Evet, Haber Masası'nın son bölümünde de artık tabii ki bütün takımları konuştuk. Başta Beşiktaş'la başlamıştık, Fenerbahçe'yle devam ettik, Galatasaray'la ondan sonra devam ettik ve son olarak Trabzonspor'u konuşmuştuk. Boray Bey de Aytekin Akay'la aslında benzer görüşte olmadığını dile getirmiş. Onana konusunda bence haddinden fazla eleştiriliyor, bu para konusunda çok takınılıyor şeklinde mesajları var. Yani ben biraz Aytekin abiyle farklı düşünüyorum bu konuda. Onana'nın kötü bir transfer olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii ki mali konuları Trabzonspor'un bilirleri çok daha net, çok daha iyi bilirler bana göre. Ama tabii ki ben de bir radyo spikeri olarak, aynı zamanda bir futbol sever olarak her şeyden önce izlediğime göre ben de yorumlar yapıyorum naçizane. Tabii ki 0212 273 10-10'a gönderdiğiniz tüm mesajlar için de çok çok teşekkür ederiz. Bütün dinleyicilerimizin hakikaten gerçekten yüksek bir ilgiyle bizlere mesaj gönderdiğini, takımları hakkında, taraftarı olduğu takımlar hakkında merak ettiği soruları her zaman gönderdiği için ayrı ayrı teşekkür etmek isterim. Ki Haber Masası'nda genellikle ben olmuyorum ama nadir de olsa sizlere eşlik ediyorum. Daha çok hafta sonları sizlerle programlar yapıyoruz yazın, ki Dünya Kupası içeriklerimiz oluyor, özel içeriklerimiz oluyor. Ve aynı zamanda zaten sezon başladıktan sonra maç sıralarında, dakika skorlarda size eşlik ediyorum. Ama yazın da Haber Masası'nda tabii ki transfer konuşuyoruz. Transferin gelecek oyuncular ya da potansiyel aday oyuncuları yorumladığımız programlarda oluyor. Ki bu program içerisinde de zaten belli isimleri yorumladık. İzlediğim kadarıyla bir oyuncuyu eğer 4 maçtan fazla izlediysem her zaman yorumlamaya çalışırım. Ama 3-4 maç az izlediğim bir oyuncuysa hep temkinli yorumlar yapmaya çalışırım ki zaman zaman bizler de yanılıyoruz. Her zaman her dediğimizin tuttuğu gibi bir durum söz konusu değil. Sonuç olarak belli oyuncular belli yerlerde, belli ortamlarda çok daha iyi performans sergileyebiliyorlar. Yani burada bireysel performansın önemini tabii ki her zaman vurguluyoruz ama takım içindeki uyumuyla alakalı da bazı şeyleri değerlendirmek her zaman önemlidir transfer yorumlarken. Ki bugün de esas aslında programımızın sırasında açıklanan iki tane transfer olmuştu. Onana ve Ake transferleri. Bunların üzerinde konuştuk. Ake transferinin mali detayları henüz açıklanmazken Onana'nın açıklandığını zaten vurgulamıştık. Ake transferinde de söylentiler üzerindeki mali açıklamaları sizlere net bir bilgi olarak değil ama o bedelleri ben biraz yüksek olduğunu düşünüyorum. Ake'nin çok uyum sağlayacağını düşünüyorum Fenerbahçe savunmasında. Yani sonuç olarak Ederson'u da bir savunmadan bir kişi olarak düşünelim, kaleci ama yine de arka hattan düşünürsek de sonuçta Ake ile Ederson'un oynama refleksi var birbirleriyle. Birbirlerini tanıyan oyuncular olması bence çok büyük bir artı. Ki ya ben Skriniar'la Ake'nin de topa sahip olan ve topu yani rakip kaleyi yıkan takımlarda özellikle pas kalitesiyle de kalite olarak Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını düşünüyorum. Tabii ki atletik olarak belli başlı denklemlerde bu ikilinin zaman zaman sorun yaşayabileceğini, ancak kadroda eğer Jaden Osterwolde'nin de olduğu denklemlerde o zaman o şekilde belki bazı takımlara karşı Fenerbahçe o şekilde sahaya da çıkabilir. Ama Jaden'ın da gidecek mi kalacak mı haberlerini okuyoruz. Ki bütün haberlere bakmaya çalışıyoruz. Bunlar üzerinden sizlere programlar şekillendirmeye gayret ediyoruz. Transferler oldukça tabii ki belki detaylı içeriklerimiz de oluyor. Radyo Gol'de özellikle çok kıymetli içeriklerimizi zaten sizlere her zaman dinletmeye gayret ediyoruz. Yeni bir transfer olduğu zaman o transferi tanımak adına daha detay ve gerçekten alınması gereken bilgileri Radyo Gol'de biz de öğreniyoruz. Ben de açıkçası yayınlarımın haricinde de Radyo Gol'ü dinlerken çok keyif alan birisiyim. Yani burada hepsi benim arkadaşım olduğu için öyle bir şey söylemiyorum ama hakikaten çok tatlı ve çok güzel programlar oluyor. Yani buradan bütün meslektaşlarıma, yayın arkadaşlarımın hepsine de teşekkür etmek istiyorum. Gün içinde mesela bilmediğim bir konu olduğu zaman hemen bir radyo gole çeviriyorum radyo frekansını. Bir 92.2 yapıyorum. 5 dakikada zaten tam böyle istediğim şeyi böyle hap gibi almak bana da keyif veriyor. Yalan yok, bizim de kaçırdığımız bazı detaylar oluyor programlarımızda. Bugünlük benden bu kadar. Tabii ki. Hafta sonunda, hafta sonunun çeşitli saatlerinde ara ara bana da beni de dinlerseniz mutlu olurum. Hem Dünya Kupası içeriklerimiz olacak, hem de aynı zamanda yine bugün yaptığımıza benzer dört büyükleri değerlendirdiğimiz, aslında Anadolu kulüplerini de biraz daha fazla değerlendirdiğimiz bir taraftar programı da tasarladık pazar gününe. Bir taraftar programı. Cumartesi günü zaten yayınlar sırasında bir başka yayında sizlere sunacağız. Dünya Kupası'nın özel içeriği son 16 turuyla alakalı. Son 32 turundaki takımların eşleşmeleri üzerinden son 16 turuna neler olabilir ve turnuva ağacı nasıl şekillenir? Şu ana kadar turnuvanın enlerini falan konuşmayı planladığımız bir içeriğimiz de var. Onu da söylemiş olalım ama bugünlük benden bu kadar demiş olayım. Yine sizlere hazırlanan çok çok güzel içerikleri de şu anda bakıyorum. Hakikaten Radyo Gol'de kalın derim. Tavsiyem budur. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
3: Can Genç'le Haber Masası sona erdi.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Rakiplerimizi tanıyalım. Midtjylland. Danimarka futbolunun son 20 yılına damga vuran ve modern futbol yönetimi denildiğinde akla ilk gelen yapılardan biri olan Midtjylland, 1999 yılında, yani nispeten çok yakın bir tarihte, Danimarka'nın Billund bölgesindeki iki yerel kulübün birleşmesiyle oluştu. Kısa süre içerisinde mütevazı bir taşra takımı olmaktan çıkıp Danimarka Süper Ligası'nın en dominant güçlerinden birine dönüştü. Kulübün temel felsefesi tamamen veri analitiği, geniş gözlemci ağları ve kusursuz işleyen bir altyapı akademisi üzerine kurulu. Danimarka temsilcisinin tarih sayfalarına ve başarılarına göz attığımızda bu vizyoner yapının meyvelerini hızla topladıklarını görüyoruz. Midtjylland kısa tarihine rağmen müzesine 4 Danimarka Süper Liga şampiyonluğu sığdırmayı başardı. Bununla birlikte Danimarka Kupası'nda da şampiyonluklar yaşayan ekip, her yıl istikrarlı olarak Avrupa arenasında boy gösteren, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gruplarında adından sıkça söz ettiren bir kulüp hüviyetine sahip. Maçlarını Herning şehrinde bulunan 11 bin küsur kapasiteli MCH Arena'da oynayan Midtjylland, siyah ve kırmızı renklere sahip. İç sahada kuzey disipliniyle birleşen organize ve modern bir tribün atmosferi oluşturuyorlar. Takımın teknik direktörlük koltuğunda Mike Thulberg oturuyor. Thulberg yönetimindeki Midtjylland tam anlamıyla modern İskandinav futbol ekolünü sahaya yansıtıyor. Fizik gücü yüksek, atletizm kalitesi üst seviyede olan kadro, sahada yüksek pres uygulayan, çok koşan ve oyun disiplininden 90 dakika boyunca kopmayan bir oyun karakterine sahip. Takımın kadro yapısına bakıldığında ise küresel bir yetenek havuzundan beslendikleri hemen dikkat çekiyor. Savunmada Hırvatistan milli takımından Martin Erlik ve Danimarkalı tecrübeli stoper Mats Beş Sorensen gibi isimler öne çıkarken orta sahada Philip Billing gibi güçlü profiller dikkat çekiyor. Hücum hattında ise Şileli genç yetenek Dario Osorio, Güney Koreli golcü Cho Jae-sung ve Gineli Franculino Ju gibi atletik, dikine oynayabilen ve uluslararası tecrübeye sahip isimler yer alıyor. Ve gelelim bu kulübü bizler için çok daha tanıdık ve özel kılan o büyük detaya. Midtjylland kadrosunun en büyük yıldızlarından, hücumun en yaratıcı ve en tehlikeli parçalarından biri, Türk futbolunun yükselen değeri Doğuhan Aral Şimşir. Kulübün kendi akademisinden yetişen Danimarka altyapı liglerinde rekorlar kırdıktan sonra as takıma yükselen 24 yaşındaki milli oyuncumuz, günümüzde takımın 58 numaralı formasıyla sol kanatta ve hücum hattında görev yapıyor. Gösterdiği performansla Danimarka Süper Ligası'nda yılın oyuncusu ödülüne layık görülen ve şampiyonluklarda doğrudan pay sahibi olan Aral Şimşir, yüksek top tekniği, birebirde adam eksiltme becerisi ve ceza sahası dışından attığı etkili şutlarla Midtjylland hücum organizasyonlarının merkezinde yer alan en değerli isim konumunda.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Rakiplerimizi tanıyalım. Gornik Zabrze. Polonya futbolunun en köklü ve en karakteristik temsilcilerinden biri olan Gornik Zabrze, isminden renklerine, kuruluş hikayesinden tribün kültürüne kadar tam bir işçi sınıfı kulübüdür. Kulübün isminde yer alan Gornik kelimesi, Polonya dilinde kelime anlamı olarak madenci demektir. 1948 yılında Polonya'nın en büyük ağır sanayi, kömür ve madencilik merkezlerinden biri olan Zabrze şehrinde kurulan bu kulüp, bölgedeki irili ufaklı birkaç işçi kulübünün birleşmesiyle filizlendi. Bu nedenle kulübün genlerinde ve armasında madenciliğin getirdiği o sert, pes etmeyen ve mücadeleci kimlik yer alıyor. Kulübün tarih sayfalarına bakıldığında Polonya futbolunun en parlak ve en dominant dönemlerinden birine imza attıklarını görüyoruz. Gornik Zabrze'nin müzesinde tam 14 Polonya Lig şampiyonluğu bulunmakta. Özellikle 1960'lı ve 1970'li yıllarda Polonya futboluna kelimenin tam anlamıyla ambargo koymuşlar. Bununla da kalmayıp Polonya futbol tarihinde bir Avrupa Kupası'nda finale yükselme başarısı gösteren ilk ve tek takım unvanını hala ellerinde bulunduruyorlar. 1970 yılında o dönemki adıyla Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda İngiliz devi Manchester City ile finalde karşılaşmış ve kupayı kıl payı kaçırmışlardır. Bu yönüyle Gornik, her ne kadar yakın geçmişte o eski şaşalı günlerinden uzak bir görüntü sergilemiş olsa da Polonya'nın en büyük futbol çınarlarından biri olma özelliğini korumakta. Bugünlerde kulübün teknik direktörlük koltuğunda Slovak çalıştırıcı Mihal Gasparik oturuyor. Gasparik'in yönetimindeki Gornik Zabrze, Polonya futbol ekolünün fiziksel güce, yoğun ikili mücadelelere ve yüksek atletizm kalitesine dayalı oyun karakterini sahaya yansıtan bir takım görünümünde. Maçlarını 24 bin kapasiteli Ernest Pohl Stadyumunda oynayan ekip, özellikle iç sahada madenci köklerinden gelen oldukça ateşli ve baskılı bir taraftar desteğine sahip. Kulübün renkleri olan beyaz, mavi ve kırmızı, tribünlerdeki o endüstriyel futbol öncesi dönemin samimi ve sert atmosferini günümüzde taşımaya devam ediyor. Takımın mevcut kadrosuna ve saha içi yapısına göz attığımızda ise fiziksel teması seven, orta sahada dirençli ve geçiş hücumlarında tempo yapabilen Polonyalı oyuncularla yabancı isimlerin birleşimi bir rotasyon tercih ediliyor. Takımın savunma hattında 33 yaşındaki deneyimli stoper Rafael Janicki ile birlikte Slovenya milli takımından da tanınan tecrübeli sol bek Erik Janza gibi isimler omurgayı oluşturuyor. Hücum hatlarındaysa atletik ve dikine oynayan profiller ön plana çıkıyor. Kulübü günümüzde futbol dünyasının en sıra dışı ve en çok konuşulan yapılarından biri haline getiren esas detay ise yönetim ve sahiplik koltuğunda gizli. Dünya futbolunun önemli bir ismi, Alman milli takımının efsanesi ve bir dönem ülkemizde Galatasaray formasıyla da izlediğimiz efsane sol ayağı Lukas Podolski. Bu kulübün sadece eski bir oyuncusu değil, aynı zamanda resmi olarak çoğunluk hissedarı ve sahibi. Zabrze yakınlarında doğan ve çocukluğundan beri bu kulübe büyük bir aidiyet besleyen Podolski, geçtiğimiz dönemde kulübün %86'lık hissesini belediyeden satın alarak Gornik Zabrze'nin yeni patronu oldu. Aktif futbol kariyerini de bu kulübün forması altında Polonya Kupası zaferiyle noktalayan efsane isim, artık kulübü bir başkan ve yatırımcı olarak bir üst seviyeye taşımak için mesai harcıyor.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Kim ne dedi?
7: Merhaba Burak.
8: Hoş geldin.
7: Hoş bulduk, hoş bulduk.
8: Yayınımıza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın diyelim.
7: Transfer evet, izleyenlerimize teşekkürler.
8: Fenerbahçe'nin UEFA'dan aldığı cezayla başlamak istiyorum. 7 milyon euroluk bir ceza aldı. Evet. Bu cezanın sorumlusu kim? Yani Kerem Aktürkoğlu'ndan dolayı mı gelen bir ceza bu?
7: Ya bu çok bence çok açık bir konu ama niyeyse taraflar bu konuyu çok farklı değerlendiriyorlar. Bu ceza ilk önce 11 milyon euro olarak belirtiliyor. Ardından yapılan görüşmeler sonrası 7'ye düşürülüyor. Bu arada hani bu konuyla ilgili olarak zaten Fenerbahçe'nin limit aşımı sebebiyle Fenerbahçe'ye bir ceza geleceği uzun süredir konuşuluyordu. Ve raporlar sonrası Fenerbahçe'ye şu anda 7 milyon euroluk bir ceza verildi. Şimdi mesela bu konuyla alakalı olarak birinci şimdi mesela bazı kaynaklar, kulüp kaynakları diyorlar ki ya buradaki bu cezanın nedeni sezon başında Ali Koç'un devre arasında Saadettin Saran'ın yaptığı transferlerden kaynaklanan problem. Yani onların işte %70 olan, yani toplam gelirin %70'i oranında harcama yapabilirsin noktasındaki ihlal kararlılığı ya da kanunu diyelim aşmaları %84 galiba Fenerbahçe'nin, yani %70 olması gereken toplam gelirin harcamasının %84 noktasına ulaşması. Burada da özellikle transferleri gerekçe gösteriyorlar. Diğer yandan özellikle geçen yıl yapılan kongrede, yani Eylül ayında yapılan kongrede Ali Koç biliyorsun 12-13 ve galiba 14, yani gayrimenkullerin değerlendirilmesi meselesini gündeme getirmişti. Orada kongrede bu reddedilmişti. Bir gün önce kongreden, bir ya da iki gün önce öyle hatırlıyorum, Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Aziz Yıldırım o günlerde özellikle bu maddelerin reddedilmesi gerektiği, özellikle Fenerbahçe'nin gayrimenkulleri konusundaki onay verilirse eğer Fenerbahçe'nin geleceği açısından sıkıntı olacağına dair bir açıklama yapmıştı. Yani metnin özeti işin açıkçası buydu ve o gün kongrede zaten Ali Koç'a büyük bir tepki de vardı. Hatta Hulusi Belgü sahneye çıktı. Ali Koç geldi, birkaç kez uyarı yaptı. Ya bakın bunu onaylayın, yoksa bu her yönetime veriliyor. Ben burada olmayabilirim. Saadettin Saran devam edecekse onun da işine yarayacak bir meseledir diye birkaç kez de biliyorsun uyarı yapmıştı. Ama o gün orada kongreye katılanlar bunu reddetmişlerdi. Hatta Saadettin Saran'a da çağrı yapmıştı. Sonrasında şimdi onunla ilgili olarak deniyor ki işte o gün eğer o Aziz Yıldırım o çağrıyı yapmasaydı bu iş bu noktaya gitmeyecekti ve bu ceza da böyle olmayacaktı. Gibi, yani tarafların bu konuyla alakalı olarak değerlendirmeleri var. Yani bir taraf bir tarafı açıkçası suçluyor. Şimdi bununla ilgili olarak şöyle bir durum da var, onu da söyleyeyim. Bu Fenerbahçe'nin geçen yıl Eylül ayında alamadığı yetkiler var ya, Eylül ayında alamadı onu. Yanılmıyorsam Kasım ayında ya da Ekim'in sonunda Saadettin Saran yönetimi bir olağanüstü yaparak, yani yetki kongresi yaparak o yetkiyi almış. Yani o yetki neydi? İşte Ataşehir'deki arazinin kullanılması, satışı, yani emlak konutla yapılacak anlaşma, ona yetki alınması meselesi. Sonra Kayışlı arazisi üzerindeki kullanım ve Fenerbahçe'ye buradan gelecek paralarla ilgili yetki alınmış ve sonra bunlar işleme konulmuştu. Şimdi deniyor ki eğer o yetkiler o tarihte verilmiş olsaydı, yani kongre zamanında o yetkiler alınmış olsaydı eğer, çünkü o dönemde kulübe bir girdi olacaktı. Bu girdi UEFA tarafına yollanacaktı ve Fenerbahçe bu girdilerden ötürü işte kaç paraysa kulübe giren para, diyelim ki 250 milyon euro. Ama o tarihler, tarihi aralığında Fenerbahçe'nin kasasına girecek olan para 250 değil de bu yetkiyle birlikte, satışlarla birlikte örneğin 300 milyon, rakamları sallıyorum, 300 milyon, 350 milyon euro olacaktı. Bu UEFA'ya bildirilecekti. Şimdi 250 milyonun %70'i ile 300 milyonun %70'i arasında bir fark var. 50 milyon eurodaki işte %70'lik dilimi de kullanacaklardı ve burada bir sorun olmayacaktı gibi değerlendirmeler ve tespitler var. Sonuç itibariyle Fenerbahçe'ye bu ceza geldi. Bu ceza ile ilgili olarak şimdi Aziz Yıldırım bu çıkışı yapabilir. Bunu da zaten sık sık dillendiriyordu. Özellikle bu gayrimenkuller konusunda da mevcut tabloya baktıktan sonra şöyle bir değerlendirme de var. Ben Fenerbahçe'nin Aralık ayında falan bir tüzü kongresi, bir kongre yaparak özellikle Fenerbahçe'de örneğin bugün yapılan diyelim ki Fenerbahçe gitti bugün bir arazi aldı diyelim Burak. İşte bir 30-40 dönümlük bir arazi aldı diyelim bir yerden. Bugünden itibaren 25 yıl boyunca satılamaz diye bir madde koyup o işte arazilerin ya da gayrimenkullerin 25 yıldan önce değerlendirilememesi gibi çeşitli maddeler koydurmayı düşünüyorlar. Çünkü deniyor ki Fenerbahçe'nin iki tane önemli arazisi vardı. Bir Ataşehir, bir Kayışdağ. Bunlar kullanıldı, bunlar harcandı. Daha doğrusu satıldı, bu gelen paralar harcandı. Kulübün elinde şimdi ne var gibi sorular var ve ben Ağustos ayının başı ya da Temmuz'un sonu yapılacak divan toplantısında da bu ve diğer konu, yani bu ve diğer, yani mali tablonun çok detaylı bir şekilde anlatılacağı, gerek Saran yönetimi dönemiyle ilgili olarak, özellikle Saran yönetimiyle ilgili olarak çok sayıda konunun gündeme geleceği, mutlaka o tarafında konuya ilişkin açıklamaları olacaktır. İşin geldiği nokta bu. Yani bu işin sorumlusu kim sorusuna Aziz Yıldırım'ın o gün kardeşim bunu yapmayın, bu yetkiyi vermeyin, Fenerbahçe'nin gayrimenkullerinin bu şekilde değerlendirilmesi, yarın Fenerbahçe'nin elinde bir şey kalmayacak yorumdaki çıkışı özelinde de değerlendirirsek bu çıkışı yapmış, yetki kongreye bu yetkiyi vermemiş de limitler meselesi var. Herkesin burada bir sorumluluğu olabilir ama günün sonunda şöyle bir durum var, onu söyleyeyim. Şimdi 2018 yılında Fenerbahçe'nin başkanı Aziz Yıldırım'dı veya Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bu görev geldiğinde sonrasında Saadettin Saran'a geçti. 8 yıl boyunca yeri geldi. Şu söylenmedi mi? Aziz Yıldırım kulübü çok kötü yönetmiş. Fenerbahçe bugün işte bu noktadaysa, transferi yapamıyorsa, işte batma noktasına gelmişti. Bu ve buna benzer birçok propaganda hatırlarsan şehit tarafı da yapmıştı. Ali Koç tarafı da yapmıştı. O tarafı suçlamıştı. Aziz Yıldırım da çeşitli savunmalar yapmıştı. Aynı döngüye tekrar girildiğini söylemek lazım. Bugün 7 milyon euroluk bir ceza var. Bu ceza Fenerbahçe'nin cezası. Ali Koç'u bağlayan taraflar vardır. Saadettin Saran'ı bağlayan taraflar vardır. Aziz Yıldırım'ı bağlayan taraflar vardır. Günün sonunda bu cezanın muhatabı Fenerbahçe. Yani sonuç itibariyle yanlış yönetimin bir bedeli olarak Fenerbahçe'nin önüne çıkan bir konu. Yine söylüyorum. Hani burada özellikle sezon başı şuradan gidersek bu arada onu da söyleyeyim. Şimdi orada da o mantık doğru. Yani biz 12, 13, 14. maddelere Ekim ayında, Eylül ayında yetki alsaydık bu işler böyle olmayacaktı anlayışı var ya. Yani çünkü girdiği sokacaklardı. Ama sonuç itibariyle bu girdi gelemedi ama Fenerbahçe'nin limit aşımına girmesinin nedeni de sezon başında yapılan Fenerbahçe tarihinin en yüksek dönemli transfer dönemi harcamaları ve devre arasında yapılan en yüksek dönemli transfer harcamaları.
8: Devre arası da
7: yani o dönemde yapılan harcamalarla ilgili değerlendirmeler de yine önümüzdeki yıl bugünlerde ya da Ocak ayında falan takvimini bilmiyorum. Yine o dönemlerle ilgili de raporlara bakılacak ve Fenerbahçe'ye buradan bir fatura çıkarılacak ya da çıkarılmayacak. Bunu açıkçası şöyle yapmak lazım bence. Şimdi herkes bir şeyler söylüyor ya. Ya bu kulübün bu işlerini yapan, bu işlere hakim insanları var. Yani bu mali tabloyu iyi bilen insanları var. Bilgilendirmeler yapılıyor ama burada konuyu en açık ve net bir şekilde birilerinin çıkıp anlatması lazım. Yani bu Barış Göktürk mü? Başka bir isim mi? Ekonomisine hakim olduğu için söylüyorum. Bunun anlatılması lazım. Ama bu bir kavga nedeni olarak ya da bakın bunlar yapıldı. Fenerbahçe bu ceza geldi noktasında. O çıkış da anlamlı. Mevcut yönetimin çıkışı da anlamlı. Eylül ayında bu yetki verilseydi bu ceza gelmeyecekti. Çıkışı da anlamlı. Ama başa dönersek siz bunları harcadığınız için, bu büyük harcamalar yapıldığı için, Fenerbahçe limiti aştığı için bugün bu ceza önüne geldi.
8: Şimdi Saadettin Saran da kış transfer döneminde yaptı büyük bir harcama. Aziz Yıldırım da yapacak. Aziz Yıldırım bu dönemde dengeli giderse
7: mesela ben... Şimdi bir izleyenimiz diyor ki doğru, işte tam da mesele bu. Cavit Bey, bu arada süper chatlerinize de bakacağız. Cavit Bey diyor ki lütfen diyor doğru bilgilendirin insanları, 11, 12, 13. maddelerin UEFA kriterleriyle alakası yok diyor. Ben de tam olarak bunu anlattım. Yani şimdi mesela Ali Koç tarafından ben bunu sorduğumda deniyor ki, örneğin Ali Koç tarafında da. Şimdi o enteresan bir detaymış. Yani çok hakim olmadığım bir konu ama şimdi bu Fenerbahçe'nin kasasına bu Kayış Dağı ülke arasındaki paralar girdi ya. Bunlar rapor ya, sonuçta veri ya. Bunları Fenerbahçe götürecek UEFA'ya, belli bir takvim içerisinde UEFA'ya bunları sunacak. O 7 milyon euroluk ceza daha da eriyecek ve Fenerbahçe daha az bir cezayla muhatap olacak. Yani ikinci, üçüncü itirazlar ya da savunmalar yapılacak. O yüzden söylüyorum, yani herkesin bu konuyla ilgili her tarafın bir görüşü var. Ama tekrar altını çiziyorum. Burada mesela abi bu limit aşılmış mı? Evet. Aşılmış. Limit neden aşıldı? Transferlerden ötürü, harcamalardan ötürü aşıldı. Sonuç bu. Harcamalardan ötürü atandı.
8: Dün İrfan abi de söyledi.
7: Arttı, özür dilerim. Hani bu aşıldı.
8: Gayrimenkullerin satışından bir gelir elde edilecekti ama o elde edilen gelir limite dahil edilmeyecekmiş mesela. Hani geçseydi de Fenerbahçe limit aşımından dolayı ceza alacakmış. İrfan abi dün öyle anlattı.
7: Valla bak tekrar söylüyorum. Yani
8: Aziz Yıldırım'ın
7: suçu
8: yokmuş. Şimdi
7: bak ben ne diyorum ki? Bak hani burada zaten Aziz Yıldırım'a bir şey diyemezsin ki. Aziz Yıldırım ne yapacak? Adam çıktı dedi ki satmayın. Ben buna onay vermem dedi. Aziz Yıldırım'ın etkisi vardır. Ben buna onay vermem dedi.
8: Evet.
7: Vermeyeceğini de söyledi açık açık. Yani Aziz Yıldırım bugün kalkıp hayır ben o gün öyle demek istemedim demez ki. Zaten bunu söyledi. Konu bu. Yani burada yani sorumluluk konusu var ya. Yani burada Aziz Yıldırım'a bu cezanın sorumlusu Aziz Yıldırım'dır manşetini kimse atamaz. Böyle bir şey yok. Çünkü o gün çıktı dedi ki bunları yapmayın kardeşim. Bugün de zaten konuşulmuyor mu Fenerbahçe'de? Yapıldı. O paralar harcandı. Şimdi elde ne var? Bugün Fenerbahçe'nin ekonomisi çok konuşuluyor ya. Öyle böyle birazdan geleceğiz o konuya. O noktaya gidildi. Yani Aziz Yıldırım bu çağrıyı yaptığı için Fenerbahçe bu cezayı aldı demek vicdansızlık olur. Boş muhalefet olur. Öyle sonuçta bu paralar harcanmış. Bu limitler aşılmış. Aşanlar kim? O dönemin yetkilileri kimse bunlar. Biz o paraları zamanda sokabilseydik bu sorun olmayacaktı. Dan yola çıkarak Aziz Yıldırım'a eleştiri yapılabilir. Ama o gün seçime Aziz Yıldırım girmedi. O zaman Saadettin Saran çıksaydı bir konuşma yapsaydı. Yapmayın, etmeyin. Bu bize lazım demeliydi mesela o zaman. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Yoksa burada şey, yine söylüyorum. Yani burada Aziz Yıldırım sorumludur. Ben Aziz Yıldırım'ı sorumlu olarak görmüyorum. Açıkçası görmem de yani burada. O çağrıyı yapabilir. Kongrede Aziz Yıldırım'ın bu çağrıyı yapması çıktı, dedi ki yapmayın kardeşim bunu dedi. Birileri de buna evet el kaldırdılar. Ya evet. Buradan Aziz Yıldırım'a vay sen o gün öyle yaptın, Fenerbahçe'nin önünü kestin. O çağrı yapmasaydın bu karar geçecekti. Geldi Koç da zaten ısrarla şeyi söyledi. Yani kardeşim burada Aziz Yıldırım döneminde de bu yetki şu tarihlerde şu defa şu kaç kere verildi. Aynı şeyi istiyoruz demişti. O dönemin koşulları içerisinde mesele buydu ama kalkıp da bugün bu cezanın sorumlusu Aziz Yıldırım'dır demek ağır olur yani. Mümkün değil yani. Sonuç itibariyle o harcamaları yapan kendisi değil. Ayrıca kulübün şeyleri de gayrimenkulleri de sonuç itibariyle kullanıldı. 2 ay geç kullanıldı. 2 ay geç kullanılması belki bu limitler meselesini etkilemiş olabilir. Ama hayatın içerisinde riskler de var. O kararları verenlerin de sorumluluğu var yani.
8: Daha bir de hani Saadettin Saran dönemi de incelenecek.
7: İncelenecek tabii.
8: Daha incelenmedi. Kış transfer döneminde bayağı bir harcama yapıldı. Aziz Yıldırım'ın bu dönemde yapacağı harcamalar Saadettin Saran'ın kış döneminde yaptığı harcamaları kurtarabilir mi? Gelecek sene Fenerbahçe'ye ceza gelmesini engelleyebilir mi?
7: Vallahi şimdi bununla ilgili oradaki matematik nedir çalışılıyor, ediliyor ama Saadettin Saran döneminde çok büyük harcamalar yapıldığı çok açık. Yani bu zaten kamuoyuna yansıdığı şekliyle kimse buna hayır harcamadı diyemez. Fenerbahçe tarihinin devre arasındaki en büyük harcamaları yapıldı. Ha bu arada şeyi de söyleyeyim. Yani bu harcamalar yapıldı. O günlerde de Saadettin Saran Fenerbahçe'nin en şanslı bence başkanıydı. Mali kaynaklar açısından bütün kaynaklar hazır geldi. Saadettin Saran'ın avucuna geldi. Saran da bunu kullandı. Bunu kullanırken de ben Fenerbahçe Kongresi'nden de divan toplantılarında, genel kurulda da ben orada takip ettim. Ya da şeyde Fenerbahçe'nin kamuoyunda da siz bu kadar para harcamayın gibi bir şey yoktu. Harca. Gerekirse onu da yap.

0: Değişme ihtimali var mı sence? Değişir mi? Kulüpler istemiyor.
1: Abi
0: mu?
1: Şimdi bu yaygın bir şey zaten. Yani konuşulan bir şey. Ben de birçok defa konuştum. 3 aşağı 5 yukarı federasyonda tarafı da şunu söylüyor. Şimdi federasyon dedi ki en son bu arada Fenerbahçe'de işte transfer meselesi de burada açıkçası
0: tıkanıyor.
1: Orada yeni bir planlama yapmak durumundalar ve Fenerbahçe'nin buradaki tavrı net. Diyor ki Fenerbahçe öyle 12+2 10+4 falan değil. Yabancıyı serbest bırakın noktasında. Bunda yakında Fenerbahçe zaten Mahmut Uslu'nun çıkışı var. Bence Aziz Yıldırım da bu ve buna benzer açıklamalar yapacaktır. Şimdi federasyon tarafında şöyle bir durum var. Federasyon 2 gün önce bir açıklama yaptı. Bu kural değişmeyecek diye. Doğru mu? Doğru. Federasyon bu açıklamayı yaptı. Şimdi federasyon diyor ki ben bugün gelirken de tekrar sordum. Şimdi kulüpler birliğinden bu konuda yani 18 kulübün bu kural değişsin gibi bir talebi yok. 18 kulüp biz bu kuralın 12+2, 10+4 ya da işte 10 o bu artı 2 olmadan 14 yabancı gibi bir şekilde yapılmalı gibi oy birliğiyle kulüpler birliğinden bu karar çıkarsa eğer, tamam mı? Federasyon bunu değişir. Ama burada bir oy birliği olmazsa eğer federasyon bu kuralı değiştirmeyeceğini söylüyor. Şimdi 5 tane kulüp bu kural aynı şekilde kalsın demiş. Söyleyeyim onları. Yani 10+4 kuralı var ya.
0: Evet.
1: 10+4 kuralı ile ilgili son yapılan toplantıda da ve federasyon tarafına yapılan bilgilendirmelerde de 10+4 kuralı ile ilgili olarak Çaykur Rizespor, Eyüp Spor, Kasımpaşa, Göztepe, kaç saydık? Çaykur Rizespor, Kasımpaşa,
0: Eyüp
1: Spor, Göztepe ve Samsun Spor. Bu beş kulüp bu kararın bu arada bir telefon yani çok kısa birisiyle bir telefon görüşmesi yapacağım. Belki bu şeyle alakalı olarak bir telefona bağlama durumu olur. Fenerbahçe'nin cezası ile ilgili. Birazdan sesimi bir almanı isteyeceğim. Çünkü ben aramıştım. Geri döndü. Şimdi değil. Dur. Şeyi söyleyeyim ondan sonra. Bu 5 kulüp Burak diyor ki bu karar değişmesin. 10+4'te kalsın. Tekrar ediyorum. Eyüp Spor, Kasımpaşa, Çaykur Rizespor, Göztepe ve Samsun Spor. Bu 5 kulüp bu karar kalsın diyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor kararın değişmesini istiyorlar. Trabzonspor da istiyor bak. Söylüyorum. Çünkü Trabzonspor'la ilgili Trabzonspor buna muhalefet etmiyor deniyordu. Trabzonspor da kararın değişmesini istiyor.
0: Trabzon'un kadrosu birazcık uygun gibi bu konuda çünkü ama istiyor.
1: Hayır istiyor. Kararın değişmesini istiyor Trabzonspor'da. Yani 12+2 ya da 14 oyuncu. Neyse yani o artı 1, 2, 3, 4 vesaire onların kaldırılmasını Fenerbahçe tamamen serbest kalsın diyor. Galatasaray 12+2 diyor galiba. Anladığım o. Trabzonspor biraz daha farklı bir model getiriyor ama bunlar diyorlar ki bu karar değişsin. Kulüpler Birliği'nde ortak bir mutabakat yok bu konuda. Şimdi federasyon sondur. Tekrar söylüyorum ben yayına gelirken tekrar sordum nedir durum diye. Federasyonun bu açıklamasına rağmen Kulüpler Birliği eğer yarın bir toplantı yapıp önümüzdeki ki ben yakın zamanda bir toplantı bekliyorum bu arada. Bir toplantı yapıp burada bu karar şey olmalı yani diğer kulüpler de ikna edilirse eğer bu kararın değişeceğini düşünüyorum. Şöyle bir durum var bu arada. Dedim ki yani sonuç itibariyle burada oy çokluğu da var. Yani oy çokluğu kullanılır mı? O da kullanılma ihtimali olabilir. Ama federasyon başkanı burada kalacağım diyor. Federasyonda oy birliği olmazsa burada kalırız diyor. Şimdi şu olabilir mi acaba? Oy çokluğu gitti. 10 kulüp işte kaç tane dedim ben 5 tane kulüp değişmesini istiyor. 13 tane kulüp değişsin istiyor. Bu arada bazı Anadolu kulüpleri de şey demiş. Yani siz bunu değişirseniz de evet yani değişmezseniz de evet. Yani burada biz size illa bu konuda muhalefet etmeyiz gibi bir tavır içerisindeler. Dolayısıyla işin geldiği nokta itibariyle Kulüpler Birliği'nden çıkacak toplam karar, oy birliği kararı bu kararı etkiler. Oy birliğiyle eğer bu karar federasyonun önüne gitmezse federasyon yapmayacağız diyor. Çünkü şöyle de algılanmak istemiyorlar. Yani Galatasaray istedi, Fenerbahçe istedi, Trabzon istedi, Ve federasyon tarafı diyor ki herkes kendine göre bu kuralı şekillendiriyor. Öyle olsun istiyor kendi çıkarlarına göre. Bu doğaldır yani. Bu arada her kulüp kendi çıkarına göre bunun böyle olmasını ister. Oy birliği olmadan biz bunu yapmayız diyorlar. Oy çokluğuna döner mi?

0: Önümüzdeki günlerde bunu döneceğiz. Bir ya çok kısa bir 10 saniye 15 saniye sesimi alırsan ben birisini arayacağım. Eğer katılmak isterse bu cezalarla ilgili ya yani bu konuyla alakalı olarak bir görüş en azından yayınımızda izleyenlerimize paylaşırız.
1: Tamamdır. Şimdi hem Greenwood transferini konuşacağız. Fenerbahçe'de Atletico Madrid de girdi transfere. Fenerbahçe'nin işi birazcık zor gibi görünüyor. 50 milyon euro bonservis bedeli isteniyor. Atletico Madrid bu bonservis bedelini vermeyi düşünüyor. Bunu da konuşacağız. Fenerbahçe transferde neler yapacak? Kimler gidecek? Kimler kalacak? En-Nesyri'nin bonservisinin kırdırılma iddiası var. O iddiayı konuşacağız. Doğru mu? Feridun Nidaloğlu'nun dün söylediği bir haberdi. Fenerbahçe yönetiminde para var mı yok mu? Bunu konuşacağız. Özellikle Serdar Çelikler bunu çok fazla dillendiriyor. Yönetimde para yok. Varsa da içeri sokamıyorlar veya yönetimden kimse para vermek istemiyor. Bunu da konuşacağız. Forvet transferini konuşacağız. Ve de bu cezalarla ilgili birazdan bir bağlantımız olabilir. Yorumlarınıza birazcık bakalım. Süper chatlerinizi de okuyacağız.
2: Devam ediyoruz bu arada.
1: Devam ediyoruz o zaman.
0: Tamam. Şöyle konuştum. Şimdi konuştuğum kişiyi söylemeyeyim. Ayıp olur. Bununla ilgili olarak tam böyle hani netlik yani net bir bilgi üzerinden gitmek daha sağlıklı olur. Yani yanlış anlaşılabilir diye özellikle bu konuda daha sonra bu konuyu konuşacağız. Onu söyleyeyim.
1: Peki transfere geçelim.
0: Ama yine söyleyeyim yani taraflar birbirini böyle bir şey yapıyor. Suçluyor yani.
1: Onun yüzünden oldu.
0: Ama yani yine söylüyorum. Yani, bu burada ben mesela bu kabul edilemez yani. Hani o gün işte Aziz Yıldırım o çağrıyı yapmasaydı bunlar olmayacaktı. Hayır. Çünkü koltukta kim varsa o bu işi çözmek de mesul insanlardır.
1: Peki. Transfere geçmeden önce şu şeye geçelim.
0: Geçelim. Bu yabancı işi tamamlandı değil mi? Yabancı konusunu biz tamamladık diye düşünüyorum.
1: Evet bence tamamladık. Tamam. Ya zaten şu an hani 10+4 devam ediyor ama tamam. Değişecek mi onu göreceğiz.
0: O kurala göre de Fenerbahçe'nin evet. Mevcut transferle ilgili son durumunu aktarırız.
1: Oraya geliriz ama önce şu En-Nesyri'nin bonservisinin kırdırılma iddiasını konuşalım. Feridun Nidaloğlu.
0: Bu doğru. Yani ben bunu sordum. Ama bendeki bilgi biraz daha farklı. Şöyle ben geçen yayında son yayın olması lazım yine Digifutbol'da yaptığımız yayında bu En-Nesyri'nin hatta Fenerbahçe'nin şey demiştim. Fenerbahçe 20 milyon euro ödeme yapıyor Aziz Yıldırım geldiğinden beri. Yani 9-10 Haziran'da aldılar. Ben o yayını yaptığımda galiba ayın 29'uydu ya da 28'iydi. İşte 20 günde yani işte her gün 1 milyon euro neredeyse ödeme yapmış bilgisi gelmişti. Ona aktarmıştım. O 20 milyon euronun içerisinde de 2 milyon 950 bin euro Sevilla'ya ödenen En-Nesyri'nin bonservisi vardı. Şimdi o transferle ilgili olarak detayı söyleyeyim. Transferle ilgili olarak meseleyi söyleyeyim. Transferle ilgili konu şu. Fenerbahçe çünkü bak bu hiç açıklanmadı. Ben hatırlamıyorum. Yani Fenerbahçe şeyi kaça sattı abi?
1: En-Nesyri'yi
0: kaça sattı? Fenerbahçe'nin hatırlı o günlerde yaptığı tek bir bildirim vardı. En-Nesyri'nin sözleşmesi feshedilmiştir diye. Tamam mı? En-Nesyri'nin sözleşmesi feshedilmiştir diye. Şimdi biz bunları bu açıklıkta konuşuyoruz. Yarın öbür gün belki de hani bu işte En-Nesyri'nin 15 milyon euroya satılması meselesi Fenerbahçe'nin o gün yaptığı o açıklama belki de yarın Fenerbahçe'nin başına bela olacak ama herkes işini düzgün yapacaktı o zaman. Bu kadar net. Aktarılanı söylüyorum. Orada şöyle oluyor. Fenerbahçe En-Nesyri'yi 15 milyon euroya Al-Nasr mıydı? Kante'nin kulübü. Neyse. Al-Nasr El-Hilal. Hangisi şimdi hatırlamıyorum.
1: Elitliyat.
0: Kante'yi alırken bir takas gibi aslında gördük biz bunu ama 15 çünkü sözleşmeyi feshettik deniyordu. Evet. 15 milyon euroya satıyor Fenerbahçe şeyi. En-Nesyri. Bu 15 milyon euronun 7,5 milyon eurosunu Fenerbahçe peşin olarak alıyor. Tamam. Yani o peşin alındı Kante'ye imza parası verildi ve onlar yakında zaten detaylı olarak açıklanır. Ama sonuç itibariyle 15'e satmışsın sen bu oyuncuyu. 7,5'a da sana gelmiş. Peşin olarak gelmiş. Geri kalan 7,5 var ya. 7,5. Feridun abi şey diyor değil mi? Bir şeyin tamamı.
1: 15 milyon 14 milyon dolar dedi herhalde ama.
0: Neyse ben bak ben 15 milyon euroya bendeki bilgi kırılma olayı doğru ama. Kırılma olayı doğru. 15 milyon euroya satıldığı bilgisi var bende. Fenerbahçe 7,5 milyon euroya bu oyuncunun şeyini alıyor. 7,5 milyon euroyu peşin olarak alıyor. Kalan 7,5 milyon euro var ya o da kırdırılıyor ve kullanılıyor. Kırdırmak ne demektir? Vadesi gelmemiş bir alacağı götürüp bir şirkete verip kardeşim biz size bunu veriyoruz. Bunu size %10'la kırdırıyoruz. İşte bu 750 bin euroyu siz alın. Bunun ödemesi bir sene sonra şu ayda, iki sene sonra şu tarihte. Onların da mutlaka kendine göre bir takvim vardır. Fenerbahçe'nin bu kalan 7,5 milyon euroyu da kırdırarak Saran yönetiminin o dönemde transferler için ya da işte neyse kulübün yönetimi için harcadığı yönünde bir bilgi var. Bu konuyla ilgili resmi açıklamayı da Fenerbahçe mutlaka yapacaktır ya da Saran tarafı yapacaktır. Bilgiler paralel gidiyor. Bendeki bilgiyle şeydeki Ferdin abideki bilgi arasında sadece böyle bir fark. Bir kırdırma olayı var. Bende yarısı peşin alınıyor, yarısı kırdırılıyor. Ferdin abi ise toplam paranın toplam paranın kırdırıldığından bahsediyor. Diğer yandan şöyle bir durum da oluyor. Aslında isyanlardan bir tanesi de şu, onu da söyleyeyim Burak. Deniyor ki ya diyorlar ya arkadaş tamam yani siz bunu yaptınız. Bu işlemi de yaptınız. Ya bu işlemi yaparken en azından şunu da yapmasaydınız. Yani bu para geldi ya Fenerbahçe bu parayı kullandı ya Burak. Evet. 6 7,5 milyon euro nakit olarak geldi ya. Geri kalan da kırdırıldı ya yüzde kaçla kırdırıldı onunla ilgili benim bir bilgim yok. Ve deniyor ki ya madem böyleyse 2 sene önce alınmış olan En-Nesyri'nin şeyi de ödenseydi. Yani taksitleri de ödenseydi biz geldik En-Nesyri'nin 2.950 bin euroluk taksidini ödedik. Oradaki detayları kulübün kendisi açıklar. Hani bendeki kabaca bilgiler bu şekilde.
1: Peki transfere geçelim o zaman yavaş
0: yavaş. Geçelim.
1: Dün gece sıcak bir gelişme vardı. Greenwood transferine Atletico Madrid'in de girdiği konuşuluyor. Fenerbahçe'de Lookman transferi vardı. Onda da Atletico Madrid girmişti ve transferi bitirmişti. Bu transferde de girdi.
0: Tarih tekerrür mü ediyor meselesi?
1: Maalesef öyle gibi duruyor. 50 milyon isteniyor. Atletico Madrid verir büyük ihtimalle bu parayı.
0: Verir mi vermez mi bilmiyorum. Ama böyle bir durumun varlığından bahsediliyor. Ben sonrasında bunu Yağız Sabuncuoğlu yazdı. Sonrasında bununla ilgili olarak şimdi Greenwood'la ilgili durumu aktaracağım ama şöyle bir değerlendirme yaptı oraya hakim olan bir arkadaşım. Dedi ki o da bir ilginç bir şey. Atletico Madrid Lookman'dan çıkmak istiyormuş. Lookman'dan çıkıp onun yerine şeyi koymak istiyormuş.
1: Greenwood'u
0: koymak istiyormuş. Lookman'dan çıkması yani Lookman'ı yollama gerekçeleriyle ilgili bende bir şey yok ama Atletico Madrid'in böyle bir planı varmış. Yani Greenwood o bölgeyi daha iyi doldurabilir, daha disiplinli, daha çok işimize yarayabilir anlayışıyla Lookman'ı yollayıp Greenwood'u alıp yoluna devam etme gibi bir düşüncesi varmış şeyin Atletico Madrid'in. Şimdi bu Fenerbahçe tarafını amiyane tabirle azdırır mı? Bir taraftan bu haber bu yönüyle ister istemez Fenerbahçe yönetimi üzerindeki baskıyı da arttırır. Bu baskıyla ilgili bir şey unutma. Ne düşünüyor Fenerbahçe yönetimi diye bir sorarsın olur mu?
1: Tamam.
0: Onu da aktarmış olayım. Burada böyle bir durum var. Şimdi bu Fenerbahçe'deki hareketliliği, Greenwood konusundaki pazarlığı, Marsilya'nın da yine daha da çeken bir şey. Mutlaka orada olmayan bir şeyden bahsetmiyoruz. Ama transferde bu ve buna benzer hamleler bir tarafın elini güçlendirir, bir tarafın elini zayıflatır. Şimdi burada şöyle bir durum var. Fenerbahçe'de sorduğum zaman Greenwood'la ilgili görüntü şu zaten oyuncuyla hani zaten Hakan Safi'den itibaren oyuncuyla bir şey durumu var. Bir mutabakat durumu var. Belli ki oyuncunun zaten buraya gelmekle ilgili bir derdi yok. Evet. Konu bonservis meselesi. Şimdi son sorduğumda Marsilya'nın ısrar ettiği bir para var. Bu 50 milyon euro deniyor. Fenerbahçe eğer bunu 35'lere çekebilecek durumda olsaydı Fenerbahçe bu transferi bugüne kadar bitirirdi açıkçası. Şimdi bu limitler mesela çok konuşuluyor ama belki de arka tarafta başka bir şey de oluyor. Yani bu gizlilik konusu Fenerbahçe'de çok keskin onu söyleyeyim. Bak bu millet konuşuyor ya hakikaten öyle onu söyleyeyim. Bak ben bunun altını özellikle çizeyim ve bu konuda Fenerbahçe'de bak isim konusunda ve sonra atılan adımlar konusunda çok böyle şey net demiyor ya çok az bilgi veriliyor. Hele isim konusu.

0: konusunda dışarıya sızan hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yani bugün Aziz Yıldırım'a Greenwood sorsan ne alakası var? Biz ilgilenmiyoruz der. Çok istiyorlarsa parayı verip alsınlar der. Bak
1: Ama
0: dur hayır. Ama arka tarafta başka kaynaklarda bu işin konuşulduğunu, isterse hani Fenerbahçe'nin bir noktaya doğru gittiğini bunu zaten daha önce de konuşmuştuk. Ama Greenwood konusunda Marsilya'nın belli ki eli güçlü. Ama şu da var. Marsilya'nın da kısa bir tarih içerisinde, süre içerisinde önemli bir cezasını ötürü kaynak bulmak zorunda olduğu haberleri Fenerbahçe tarafından mutlaka var. Yani burada bir şey var, çalışma var ama son söylenen Marsilya tarafı bu 50 milyon eurodan geri adım atmıyor. Şimdi Atletico Madrid de işin içerisine girdiği için
1: Roma'da var.
0: Roma haberleri de vardı doğru. Şimdi burada Marsilya'nın eli güçlenmiş görünüyor. Ama gerçek tam olarak böyle mi? Atletico Madrid mutlaka orayla ilgileniyordur. İşin gideceği yer neresi olacak? Onu birlikte göreceğiz ama bu bir süre daha devam eder. Ben çok kısa süre içerisinde de burada bir netlik olur mu? Onu da bilemiyorum. Yani şimdi kalkıp da o tarafla ilgili bir hakem kesemem. Yani Atletico Madrid onu demiş Marsilya. Böyle bir bilgim yok. Sadece biraz o tarafla ilgili ne oluyor diye kulüple bağlantılı bazı kaynaklara sorduğum zaman da Atletico Madrid'in niyetinin önemli bir niyet olduğu, Lookman'dan çıkıp oyuncuyu yollayıp onun yerine Greenwood'u almakla ilgili bir planları olduğundan bahsediyor. Belki ikisini tutacaklar onu bilmiyorum. Ama Fenerbahçe bu işi bonservis aşağıya çekmek için bir süredir uğraşıyor ve zaten bunu yakın kaynaklarda doğruluyorlardı. Yani eğer bu bonservis konusu 30-35'lere gelirse Fenerbahçe bu transferi yapar ama anladığım kadarıyla Marsilya'da bu durumda meseleyi bu şekilde değerlendiriyor. Yakın zamanda göreceğiz ama adamlar şu anda bu noktada. Bu işin uzaması bence Fenerbahçe'nin lehine.
1: Peki Atletico Madrid'e
0: Yani
1: girmesi.
0: Marsilya her satamadığı gün biraz daha eli zayıflar Greenwood konusunda. Onu da göreceğiz.
1: Atletico Madrid'in bu transfere girmesi yönetimde baskı oluşturuyor mu? Ya da oluşturur mu?
0: Oluşur. Ya şöyle
1: Bence
0: oluşur.
1: oluşur çünkü
0: Yani
1: Lukman'ı da kaptırdı
0: ay
1: Fenerbahçe geçen
0: şöyle
1: sene.
0: oluşur. Ama burada şöyle bir durum. Yani Lukman hikayesi gibi olmaz. Kendileri söylediler. Bizden teminat mektubu istediler. Biz Fenerbahçe'nin itibarı her şeyden büyüktür. Bankanın itibarından büyüktür. Murat Sarı'nın sözleri vardı. Yani baskı konusu şöyle. Aziz Yıldırım çıkıp şey diyebilir. Kardeşim ne konuşuyorsunuz? Ben hiçbir zaman Greenwood demedim ki. Onu zaten Hakan Safi söyledi.
1: Ama o zaman da derler ki 25 Haziran'a kadar transferleri bitirecektim.
0: Derler
1: Şimdi neden
0: zaten. Hayır, bu
1: bitiremedi?
0: devam eder de Greenwood üzerinde söylüyorum. Yani Aziz Yıldırım kalkıp bugüne kadar ben Greenwood alacağım demedi. Hakan Safi söyledi. Hakan Safi'nin söylemiş olması, ben anlaştım demiş olması ister istemez Fenerbahçe tarafında daha büyük heyecan yarattı. Ama bu aynı zamanda şu da oldu. Yani Aziz Yıldırım şimdi Greenwood seviyesinde bir oyuncu getirmezse diyecekler ki bak transfer konusunda Hakan Safi daha agresifti. Bunu işi yapsaydı böyle olacaktı. Fenerbahçe daha büyük bir oyuncu kazanacaktı gibi birçok şey söylenir abi. Buralardan şey çıkmaz. Herhangi bir şekilde bunlar söylenir. Bunlar söylenir. Önemli olan bunları idare edebilmek. Bunları idare edebilmek. Ama şöyle bir durum var benim gördüğüm Fenerbahçe'de yönetimin özellikle şimdi Aziz Yıldırım tecrübeli bir isim. Geçmişten bugüne tabii yaşadığı birçok şey var. Yani kamuoyu baskısıyla Aziz Yıldırım şunu yapmaz, onu söyleyeyim sana. Kamuoyu baskı yaptı diye gidip de Greenwood konusunda tamam ya şimdi iş buraya geldi. Bu arada hani transferde cesurdur Aziz Yıldırım ama kamuoyu baskısı var diye de gidip orada ya kamuoyu da böyle istiyor hareketini çok yapmaz. Kamuoyu ona pek yön vermez de Aziz Yıldırım kritik bir anda, çok sıkışılan bir anda kamuoyuna yön verecek bir iş yapabilir, transfer yapabilir. Geçmişten örneklerle bunu söylüyorum.
1: Greenwood yerine olmazsa ki bence olma ihtimali birazcık düştü gibi geliyor.
0: Abi şöyle
1: Atletico
0: o bak
1: girdiyse
0: olur
1: alır gibi mi
0: olmaz
1: geliyor?
0: başka birçok isim söyleniyor. Bak yine söylüyorum.
1: Aynı
0: Şimdi
1: etkiyi yaratır mı?
0: biz burada yok. Hani bir bilgi olacak ki ben meseleyi aktarayım. İsim konusunda yine söylüyorum. Bak isim konusunda şöyle bir durum var. Yani isim konusunda net. Abi çıkmıyor bu yani isim konusu çıkmıyor. Bak çok net olarak söyleyeyim. Herhangi bir şekilde bir isim verilmiyor. Bak net olarak hiç çıkmıyor. Sen bugün Greenwood konuşursun. Yarın Fenerbahçe gider bambaşka bir isim alır. Ki biraz ters köşe olacak gibi de bir hava ve durum var. Bunları da göreceğiz.
1: O isim çıkmaması birazcık da şuna sebep oluyor. Bu yönetimde para mı yok?

0: fazla dillendiriliyor ya da yönetimdeki isimler para vermiyor
1: derler.
0: Ya da içeriye mi sokamıyorlar?
1: Derler, derler. Bu iş şöyle çünkü. Bu çok konuşuldu. Ya Olaf ben, ben tabii başkaları da konuşmuş olabilir de. Olaf var.
0: Ya özellikle bunu Serdar Çelikler söylüyor.
1: Serdar abi söylüyor da nereden çıktı? Doğru ama bu laf. Doğru bu laf. Bu laf şeyden çıkmış olabilir. Bizim İbo abiyle yaptığımız usta programı var ya.
0: Evet.
1: Oradan çıkmış olabilir. Şöyle. Bu lafın belki de Serdar abi o zaman söyledi. Serdar abi söyledi ama şöyle oldu bak ben sana söyleyeyim. Şimdi Hakan Safi Fenerbahçe başkan adayıydı ya. Ve ben ne isterse iste Fenerbahçe'm diyordu ya. Ne gerekiyorsa yapacağım diyordu. Barış Göktürk'le Yıldırım'la birleşti ya. Tamam mı? Şey çok konuşuluyordu ya. Hakan Safi her şeyi verecek. Ne istersem iste benden Fenerbahçe. Zaten söylüyordu. Şey transfer açıklamaları da öyleydi ya işte en son Greenwood'la yapılan anlaşmanın detaylarını aktarmışlardı ya basına vermişlerdi ya işte Greenwood 5 gol atarsa artı Greenwood'tu galiba değil mi yani bütün hani
0: bir de şey yani Suarez vardı o
1: işte bütün oyuncularla ilgili hani performansa dayalı da ki bunu zaten Hakan Safi de söylüyordu işte 20 gol atarsa para 25 atarsa vereceğim 30 atarsa başka bir şey şampiyonluğa başka bir şey bunu zaten Hakan Safi söylüyordu. Yani Hakan Safi paralı bir adamdı. Söylediği şey buydu. Ve bence seçimi kaybetmesinin en önemli faktörlerinden bir tanesi de Hakan Safi'nin bir inandırıcılığı olmadı. Onu yapacağım, bunu yapacağım. Islak imza gösteremedi. Diğer yandan Hakan Safi en azından son dönemde bu işleri net bir şekilde kamuoyunun önüne koyamadığı için Aziz Yıldırım'a yönelik karşı propagandasını ben kendisine kaybettirdiğini düşünüyorum. Ama bu bizde 5 tane Hakan Safi var meselesi nereden çıktı? Tamam mı? Doğru bu söz söylendi. Bu söz söylendi. Bu arada evet Fenerbahçe yönetiminde paralı adamlar var. Yani hepsi birbirinden zengin adamlardan bahsediyoruz. Tamam. Ve bugüne kadar da kulübe para veren yöneticiler var. Onları da yakında açıklarlar. Mesela Feridun Geçgel ne kadar para verdi kulübe? Ben bunu soruşturuyorum. Soruyorum. Öğrendiğim zaman söylerim. Ama bu laf söylendi. Ben hatta o zaman bunu bu konuşulurken yani Hakan Safi'de böyle bir şey var. Yani gelip tak da 200 milyon euroyu 300 milyon euroyu verebilecek bir propagandayla geliyor ya da eylemle geliyor noktasında. Dedim ki de böyle bir durum var diye Aziz Yıldırım tarafına Aziz Yıldırım'a sormadım tabii onu da. Aziz Yıldırım tarafından şöyle bir bilgi gelmişti. Bizde Hakan Safi gibi 4-5 kişi var zaten. Yani bu zenginlik konusunda zaten hani o zenginliğe sahip 4-5 kişi var. Söylenmişti. O zamanlar konuşulmuştu. Hatta Hakan Safi de bunu galiba şey yapmıştı. Hani neredeler? Öyle diyorlar. Bak ben bunları vaat ediyorum. Siz ne vaat ediyorsunuz gibi. Burada şu haksızlığı yapmam ama bak yine söylüyorum. Aziz Yıldırım şampiyonluk vaadi verdi. Kadronun nüvesi iyi. Önemli eklemeler yapılacağını söyledi ama hiçbir günde bir şey söylemedi. İsim söylemedi. Doğru mu? Doğru. Yani sen bugün Aziz Yıldırım'a vay öyle dedin. Greenwood işte bak bilmem böyle oluyor. Aziz Yıldırım şey diyebilir. Ona Hakan Safi söyledi. Kongre bana oyu verdi. Ben Greenwood hiçbir zaman demedim. Sen o zaman şey diyemezsin. O iş öyle olmuyor. İstediğin kadar konuş. Günün sonunda kulübün gerçekleri var. Adam ben bu kulübün başkanıysam kararı ben veriyorsun böyle yaparım der. Ben Greenwood'u almamalı noktasında bunu söylemiyorum. Greenwood'la ilgili hani az önce bu baskı meselesi var ya. Kamuoyu baskısı, konuşulması meselesi. Onu anlatıyorum. Süreçleri anlatıyorum yani. Yoksa ama zaten bu arada bir problem yok ya. Herkes her şeyi söylüyor. Bugün Aziz Yıldırım, bugün ben şimdi Twitter'ı açtığım zaman şu an Twitter'da şimdi açayım mesela bak abi hemen söyleyeyim. Herhangi bir şekilde bak. Açıyorum şimdi. Algoritmadan ötürü de beni Twitter sonuç itibariyle tanıyor. Nelere baktığımı da biliyor. Önüme de 50 tane şey getiriyor. Şeyle ilgili önüme mutlaka Aziz Yıldırım'la ilgili Barış Göktürk'le ilgili ne bileyim mesela şimdi bizim Rıdvan yazmış Rıdvan Aksu işte 29.05.2026 yani 29 Mayıs'ta Aziz Yıldırım'ın Sözcü TV'deki sözünü alıntılamış Aziz Yıldırım demiş ki para işi kolay Rıdvan da tweet atmış 38 dakika önce bekliyoruz transferleri.
0: Ama gibi. O haklı insanlar
1: ya,
0: bence.
1: Tamam ya hani ben haksızlık
0: şöyle,
1: demiyorum.
0: Şöyle 5 tane Hakan Safi var ya altının biraz doldurulması gerekiyor. Transfer yok. Bir tane Vedat Muriç gelmiş ki o transfer de zaten devre arasında yönetim devam etse de etmese de Saadettin Saran yönetimi Vedat Muriç Fenerbahçe'nin forveti olacak deniliyordu. Yani vadettiği de iki tane forvet vardı. Doğru. Aslında. Vedat Vuriç ve Giresi.
1: Doğru.
0: Ve Giresi'yi de alamadın şu anda. Doğru. Gelmedi.
1: Bunlar söylenir.
0: Altını doldurmak gerekiyor.
1: Bunlar söylenir. Yani bunlar yapamadığın zaman ne oldu derler. Ama 3 gün sonra bu transferler gelirse eğer bak Aziz Yıldırım haklıymış derler.
0: Yine söylediği tarihe gelmediği için eleştirilir.
1: Ya, tamam, ama bu işte o kadar da kolay değil. Yani onu savunmak için söylemiyorum. Ama şöyle, bu kadar iddialı söylüyorsanız eğer, getirmediğiniz zaman eski defterler de açılır. Eski defterler de açılır. Zaten şöyle bir durum da var. Yani Aziz Yıldırım güçlü bir figür. Seveni kadar sevmeyin de çok. Aziz Yıldırım'ın yaptıkları ve yapmadıkları her zaman tartışma konusudur. Ve Aziz Yıldırım'ın söylediği her şey önüne gelir. Önüne gelir dediğimiz, vay başkan sen bunu demiştin. Şimdi bunu yapmıyoruz. Zaten bunları görüyoruz. Aziz Yıldırım okumuyor mu bunları? Aziz Yıldırım'a bunlar gelmiyor mu? Geliyor. Aziz Yıldırım'sa meseleye soğukkanlı bakıyor. Onu söylüyorum. Diyorum ki Aziz Yıldırım şöyle davranıyor. Söylüyor. Doğru. Yani doğru derken şey konusunda söylüyorum. Hani doğru, ben bunu zaten kendisi biliyor. Yani kamuoyu baskısıyla hareket etmem. Hallediyoruz. Bir noktaya gelecek. 3 gün sonra olur. 4 gün sonra olur. 5 gün sonra. Onu bilemem. Ama şu anda o laflardan ötürü, söylenenlerden ötürü doğal olarak ben de buraya çıktığımda ya da herkes hani kampın ilk kampa bu oyuncular yetişecek de, yani en azından Fenerbahçe'nin temel ihtiyacı olan oyuncular yetişecek de soruları sorulur. Bunun karşılığı olarak da şu anda son dönemde özellikle kulübün mali yapısıyla ilgili işin çok zor olduğuna dair her muhabir arkadaşlar, herkesten bu bilgiler çıkıyor. O zaman Serdar Ali de çıkar der ki, ya da bu da bu ister istemez çok normaldir. Siz o gün öyle söylediniz. Sıkıntı yok dediniz. Hallolur dediniz. Zaten bugün kulübün mali yapısıyla ilgili böyle bir problem varsa, sizde de para varsa bunu tak diye çözersiniz. İşin detayıysa başka bir mesele. Seçim döneminde çok konuşmuştuk. Bugün diyelim ki Fenerbahçe 100 milyon euroluk bir kaynağı var. Hemen sokabilir. İşte bunu hemen soktuğun zaman o limitler içerisinde değerlendiremiyorsun. 50 tane maddesi var, süreci var. Gelelim şeye şimdi burada. Diyelim ki Fenerbahçe, bak ben yine söylüyorum. Edindiğim bilgiler çerçevesinde burada izleyicilerimizin karşına çıkıyorum. Her çıktığımdan önce de sonuçta sürekli bu işin içerisindesin. Çeşitli farklı kaynaklardan ne oluyor, ne bitiyor, neler oluyor diye bilgi alıp o bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. Şimdi Fenerbahçe'de en son şöyle bir hava vardı. Yani biz transferde zaten neredeyse ihtiyacımız olan oyuncularla ilgili operasyonel faaliyetleri yaptık. Önemli bir noktaya geldik. Bunları açıklayacağız. Ama orada şöyle bir durum var. Şimdi belki tekrar olacak ama Fenerbahçe'nin şu anda iki tane bence büyük derdi var. Evet, bir kulübün mali yapısı, ama bu mali yapısı konusunda da Aziz Yıldırım zaten bunu biliyordu. Yani Aziz Yıldırım mali yapının bozuk olduğunu bütün divanlarda, katıldığı toplantılarda söylüyordu. Fenerbahçe'nin borcunun çok daha yüksek olduğu noktasında. Ağustos ayında da ya da Temmuz'da divan toplantılarında da zaten bunu Aziz Yıldırım söyleyecektir. Bu bir. Ama bu sözler verildi ve Aziz Yıldırım bu sene çok büyük bir risk aldı. Bu riski alan Aziz Yıldırım kalkıp da, tamam mı, buraları zayıf transferle geçmez. Benim bildiğim Aziz Yıldırım buraları zayıf transferle geçmez. Yani seni şampiyonluğa götürmeyecek bir oyuncuyla Aziz Yıldırım şu dönemde, benim bildiğim Aziz Yıldırım gidip de kontrat yapmaya çalışmaz. Baba oyuncuya gider Aziz Yıldırım. Bak ne söylüyorum. Çünkü Aziz Yıldırım şunu biliyor. Ben eğer şampiyon olamazsam, kendisi de zaten söylüyor, o 20 yıllık Aziz Yıldırım imparatorluğunun ya da Ali Koç ve Saadettin Saran dönemi, tam toplam 8 yıllık dönemde sürekli yükselen Aziz Yıldırım seslerinin artık ortadan kalkacağını da biliyor. Çok büyük bir riskle geldi. Şampiyon yaparsa kral, yapamazsa sen de yapamadın başkan denilerek Aziz Yıldırım'ın bir daha Fenerbahçe başkanlığı meselesi tamamen ortadan kalkar, kapanır. Kimse de dönüp artık Aziz Yıldırım öyle oldu böyle oldu demez. Geldin ve yapamadığınla kalırsın. Yani 20 yılın üstüne bir sezonla işi kapatırsın. Geçmişi bütün hepsini de kamuoyu gözünde, taraftar gözünde silmiş olursun. Şimdi bunun farkında olan, ben çünkü hissiyatımda o, Aziz Yıldırım seni şampiyonluğa götürmeyecek oyuncularla masaya oturmaz. Tamam. Ve yakında da bunların sonuçlarını göreceğiz. Benim bildiğim Aziz Yıldırım tarzı budur, tavrı da budur. Bunu yaparsa kendi kararıdır. Hani siz böyle oyuncular söylediniz. Bugün getirdiğiniz oyuncularsa o seviyede oyuncular.

0: değilmiş. Hakan Safi'nin verdiği oyuncu sözlerine bile yaklaşılamadı diye muhalefet yükselir. Aziz Yıldırım da bunları bilen birisi. Bak, eğer şöyle bakalım. Bu seçimde Aziz Yıldırım 3 yılına gelseydi daha rahat davranabilirdi Aziz Yıldırım. Biliyor ki Aziz Yıldırım sezonun sonunda şey var. Seçim var. Yani Aziz Yıldırım'ın elinde değil. Fenerbahçe Kongresi'nde Aziz Yıldırım'ın elinde 3 yıllık bir plan olsaydı bambaşka bir yerden giderdi.
1: Hoca bile yabancı olurdu. Zaten
0: olma ihtimali vardı. Olma ihtimali vardı. Çünkü Aziz Yıldırım Jesus'la da görüştü. Jesus'la görüştü. Birçok isimle görüştü. O isimlerden bir tane şey olduğunu da duydum ben çünkü. Göztepe'nin hocası Stoylov muydu?
1: Evet.
0: Yani birçok hocayla görüşülüyor bu arada. Evet, çeşitliliği anlatmak için söylüyorum. Şimdi geldiğimiz şu an itibariyle yönetimin şöyle bir durumu var. Deniyor ki bak bu kural yabancı kuralı Fenerbahçe serbest olsun diyor. Şu andaki bu kuralla Fenerbahçe'nin şöyle bir derdi var. Bence Fenerbahçe transfer konusunda önemli bir noktaya geldi. Ben geldiğini düşünüyorum. Ama bu kurala göre mi yoksa serbest yabancı kuralına göre mi yoksa 12 artı 2'ye göre mi hareket edecek? Fenerbahçe'nin işin içerisinden çıkmaya çalıştığı durum bu. Çünkü şu var. Mesela Fenerbahçe'de diyelim ki Talisca bu sezon Fenerbahçe'de kalması gerektiği düşünülen oyunculardan bir tanesi. Tamam, Fenerbahçe'nin bir futbol yapılanması var ya.
1: Evet.
0: Hocası var, direktörü var, başkanı var. Burada başka bir isimler de var. Kağıdı kalemi önlerine aldılar, baktılar bizim takım bu ve şey burada Talisca bizim için önemli. Örnek olarak veriyorum bu arada Talisca'yı. Özellikle şey de diyebilirsin, ne bileyim. Başka bir oyuncu söyle abi bana.
1: Ya Fred'in gitme ihtimali olur burada.
0: Fred dersin. Başka bir isim daha söyle abi. Yani o şey grubunda olmayan, 23 yaş sınırında olmayan, yani yaş
1: Asensio.
0: mesela Asensio örneğin, tamam mı? Onunla ilgili olarak şimdi örnek olarak veriyorum abi. Bizim İrfan 25
1: İrfan abi sürpriz ayrılık olabilir dedi, patladı. Ama tabii öyle bir şey yok. Yönetim satmayı düşünmüyor da dedi.
0: Tamam.
1: Millet
0: ama
1: orayı
0: şöyle bir
1: kesmiş
0: durum var.
1: almış da.
0: Şimdi 10 artı 4'e göre transfer yapman gerekirse eğer, mesela bu durumda sen elindeki iki oyuncuyu daha yollaman lazım. Baba oyunculardan bahsediyorum. Mesela Talisca ile Fred. Bunları yollamak durumundasın. Tamam. Şimdi benim bir transferi açıkladın. Geldim bugün, transferler açıkladın. Bu arada şu söyleniyor, onu da söyleyeyim. Birkaç gün içerisinde golcü, ikinci golcü açıklanacak deniyor.
1: Oraya geçelim o
0: Onu
1: zaman.
0: söyleyeceğim, ama şöyle bir durum var.
1: Sonrasında.
0: Fenerbahçe tarafında, yönetim tarafında şöyle bir durum var. Kardeşim biz bunu yapacağız ama doğru planda gitmeliyiz. Bu kural çok kritik. 10 artı 4'e göre başka bir transfer politikası. Gelecek oyuncularla ilgili değil ha. Gidecek oyuncularla ilgili ve oyuncularla ilgili yapılacak pazarlıklarla alakalı. Bu arada şunu da söyleyelim. Şimdi evet, herkes bu tabloyu biliyordu. Fenerbahçe'de mali tablonun zor olduğu, Fenerbahçe'nin 20 tane oyuncusu olduğu ki zaten seçim döneminde de bunu başkan adayları da söylüyorlardı. Yani operasyonun kolay olmayacağını söylüyor. Bunda farkında olan bir şey vardı. Fenerbahçe yönetimi vardı. Ama şu da var. Sonuç itibariyle bu şampiyonluk baskısı Fenerbahçe'ye şunu getirmiş kardeşim. Al al al al al, satamadın bir yere yolla, onun parasını sen ver. Al al al al, satamadın bir yere ver, onun parasını sen ver. Ve Fenerbahçe'nin de şu anda 21-22 tane kontratlı oyuncu var. Transfer baskısı, şampiyonluk baskısı bu yönetimlere bu hataları kardeşim yaptırmıştır. Dün aldığın büyük alayla valayla getirdiğin oyuncuyu bugün yollamaya çalışıyorsun. Büyük paralar harcıyorsun. Burada da biraz tecrübeye inanmak ve güvenmek lazım. Ez cümle biz açıklarız. Ama açıkladık. Bu karar burada kaldı, bu kural burada kaldı. Örneğin Talisca ile masaya oturdun. O zaman senin oyuncunun elindeki kozlar çok daha fazla. Daha fazla vererek yollamak durumundasın. Daha zor operasyon olacaktır. Biraz sessiz ve derinden götürmeye çalışıyorlar. Bunu da anlıyorum işin açıkçası.
1: Burada da birazcık taraftar baskısı
0: oldu. Olur abi,
1: Onu
0: o
1: da
0: normaldir ya.
1: nasıl idare edecekler?
0: Normaldir, normaldir.
1: Ön eleme maçında inşallah bir kaza yaşamaz Fenerbahçe.
0: Abi zaten
1: Yani geçmesi
0: yaşarsa,
1: gerekiyor
0: bak
1: zaten hayatında
0: yaşarsa,
1: ama.
0: Çok büyük bir darbe olur. Yani başlangıç itibariyle çok büyük bir darbe olur. Ama burada şöyle bir durum var. Yine söylüyorum, yani orada biraz daha bu süreçleri sakin yürütebilecek, en azından hani o bütün bu tartışmalar olur. Kamuoyuna yön verme konusunda Fenerbahçe'den ben yakın zamandaki bu olması bence gerekir.

0: Fenerbahçe'den ben yakın zamanda bütün bu süreçlerle ilgili transfer de dahil olmak üzere detaylı bir bilgilendirme, bir basın toplantısının yapılmasının Fenerbahçe'nin faydasını olduğunu düşünüyorum açıkçası.
1: Peki forvete geçelim. Girassi mi, Sörloth mu? İsmail Kartal'ın da Oliver Watkins'i istediği konuşuluyor.
0: İngiliz ona zaten oyuncu. Teklif verildiği konuşuluyordu. Ama şöyle oyuncunun yani maliyetli bir oyuncu bu arada. Yani Fenerbahçe buna teklif verdiyse zaten bunun farkında. Zor transfer diyorlar. Onu söyleyeyim. Yani olursa çok iyi bir transfer ama zor bir transfer olduğundan bahsediliyor bu oyuncuyla alakalı olarak. Ve Girassi şimdi mesela bu oyuncu kim olur? Fenerbahçe'nin golcüsü kim olur? Sorusu var ya. Vallahi zor bir soru yani. Burada şu sadece hani Girassi daha yakın bir ihtimal gibi duruyor. Sörloth konusu daha önce konuşmuştuk. Aziz Yıldırım'ın oyuncu ile ilgili bak doğrudan başkanın görüşü çok olumlu. Zaten hani Aziz Yıldırım tarzına da uygun bir tip bu arada. Yani marka bir isim. Transfer yapma konusunda Aziz Yıldırım becerili bir insandır. Kim olur? Onu ben çok kısa süre içerisinde göreceğimizi düşünüyorum.
1: Girassi gibi duruyor. Sörloth işi bence olabilir. Bir tık zor.
0: Olabilir.
1: Watkins ismi de.
0: Olabilir. Ya zor. Bu çok yani değişken orada arka planda başka beceriler var. Başka çeşitli şeyler var. Hamleler var. Dır daha doğrusu.
1: Konuşulan paraların hepsi zaten aynı miktar neredeyse. 40 milyon bandı. 40 hani milyona bir öyle, tane forvet alacak deniliyor. Gibi duruyor öyle Fenerbahçe. Deniliyor.
0: Ama bazen bir ismi ortaya atarsın. Oradan başka bir şey çıkar. Başka bir isim çıkar.
1: İrfan abi birkaç gün açıklanır dedi. Yani.
0: Ben de bu arada. Bendeki bilgi de o.
1: Vedat varken...
0: Öneleme
1: sonrasına kalmış.
0: Bendeki bilgi de o. Yani söylenen, sorduğum zaman yani birkaç gün içerisinde golcüyle ilgili Fenerbahçe'nin bir açıklama yapacağı, yani ikinci golcüsünü açıklayacağı yönünde böyle bilgilendirme demeyelim. Yani kulüp kaynaklarından böyle bilgiler sızıyor. Bilgilendirme diyemeyiz buna. Ama göreceğiz.
1: Bu mevcuttaki oyuncuları İsmail Kartal'ın kampta bulunsun bir görelim demesine ne diyorsun?
0: Çok normal abi. Ne desin yani?
1: Fenerbahçe'nin işte Cengiz Ünder gelsin.
0: Fenerbahçe'nin malı. Ne yapacaksın falan. Abi? Bu adamlar yapacak bir şey yok. Fenerbahçe'nin kontratlı oyuncusu. Kontratlı oyuncusu yani. Görelim derken yani zaten görmüyor mu? Zaten bilmiyor mu yani İsmail Kartal bunları?
1: Fred kalsın istiyormuş.
0: Fred'le ilgili böyle bir şey olabilir. Talebi olabilir hocanın. Bende de o yönde bilgiler var. Ama Fenerbahçe işte az önce söylediğim konu var ya yani bu yabancı kuralı her şeyi belirler. Yani Fred'in kalmasını da yabancı kuralı belirler. Bence. Eğer bu kural bu şekilde kalırsa bence Fred gider.
1: Kante'den çıkabilir diyor. Kante'den çıkmak da çok zor.
0: Çok zor. Bence çok zor. Kante'den çıkmanı ben çok zor olduğunu düşünüyorum.
1: 11 milyon maaş.
0: Mantıksız abi. Yani şimdi Fred'i tuttun diyelim ki Fred kaç parayı oynuyor? 4,5-5 milyon euroyu oynuyor. Evet. Sen diyelim ki Kante'yi yolladın. Dedin ki bir kulübe gitti %50 maaşın en az %50 maaşını sen vereceksin. Zaten Fred'den daha fazlasına geliyor. Dolayısıyla Kante'den çıkmanın ben çok daha zor olduğunu düşünüyorum.
1: Ancak Arabistan'a satabilirsin Kante'yi.
0: Ama orada da işler değişti abi. Bu savaş meseleyi çok değiştirdi. Yani orada ben çünkü mesela Selahattin belki o tarafı iyi bilen bir isim. Transfer üzerinde değil ama bu Amerika ve İsrail'in İran'a saldırısı sonrası orada süreç devam ediyor. Oradaki ekonomi, oradaki durum, oradaki koşullar hepsi değişti. Eskisi kadar orada o kaynakların olmadı. Hatta zaten şey hani böyle şey oluyor Burak. Yani birden bir duruyor her şey. Çok normal. Şey gibi düşünsene. Yani yanı başında büyük olaylar var. Bir savaş var. Bir büyük bir çatışma var. Tarihin en eski milletlerinden bir tanesi İran'la işte Amerika ve İsrail geliyor. Bölgeyi toptan etkiliyor, seni toptan etkiliyor, dünyayı toptan etkiliyor, ticareti toptan etkiliyor. Dolayısıyla orada Arabistan konusunda o eski agresifliği ben olacağını düşünmüyorum açıkçası.
1: Peki bu oyuncu...
0: Bu arada 4000 izleyenimiz bizimle birlikte. Teşekkürler ilgilerine. Yayınımızı beğenir ve Digifutbol'a abone olurlarsa çok seviniriz.
1: Evet. Bir de şu Oğuz Çetin'in mevcuttaki oyuncuları gönderebileceğini düşünüyor musun? Yani maliyetleri çok yüksek. O
0: ha şimdi bak burada şöyle bir durum var. Bu çok konuşuluyor. Şimdi birkaç kişi de dile getirdi galiba bunu. Şöyle bir durum var. Şimdi Fenerbahçe'nin elinde çok sayıda yabancı var ya. Burada özellikle mesela ben şeyi duydum. Fenerbahçe'de Archie Brown, Musaba. Musaba'ydı değil mi?
1: Evet Musaba.
0: Galiba bunlar içerisinde Nene de var. De genç oyuncular bunlar. Mesela benim bildiğim
1: Musaba 23'e uymuyor.
0: Bir tamam.

0: Benim bildiğim mesela bir iki tanesine Yunanistan takımlarından bir şey varmış. Acaba durumu nedir? Alabilir miyiz? Şartları nedir diye bir ilgi varmış. Bir tane nereden diyor? Belçika mı? Belçika olması lazım. Öyle söyle. Belçika olması lazım. Ülkeyi hatırlamıyorum. Ama orada özellikle bu oyuncuların satışı ile ilgili olarak Fenerbahçe'de bir şey varmış. Yani bu işte esas sorumlu kim? Tam olarak burada oyuncu satışı operasyonu kimde ve bu konuda mesela diyelim ki arıyorsun şeyi. Ben seni arıyorum diyorum ki nenenin fiyatı ne kadar? Sen diyorsun ki ben şu kulüptenim şu kadar. Yani net bilgi alınma konusunda organizasyonla ilgili bir şey varmış. Böyle bir
1: İletişimsizlik mi var? İletişim mi kuramıyorlar?
0: yetkisizlik ya da yetki. Ya tam orada yetkili kim? O konuyla ilgili şeyler var, konuşuluyor, şikayetler var.
1: O artı 4 kontenjanına uyan oyuncularla ilgili bir de şunu soracağım. O oyunculara teklif geldiği satılacağı hani Aziz Yıldırım ve yönetiminin transfer şey yabancı sınırının sınırsız olmasını bu yüzden istediği konuşuluyor. O
0: Bir
1: doğru
0: daha söyler misin? Burak özür dilerim.
1: yani o 23'teki oyuncular, 23 yaş sınırına uyan oyuncular satılıp onlardan gelen bonservislerle Fenerbahçe'nin transfer yapmayı düşündüğü, bu yüzden de sınırsız olmasını istediği konuşuluyor. Böyle bir şey var mı sence?
0: Abi Fenerbahçe şöyle elinde çok sayıda zaten yabancı oyuncu var.
1: Ama işte
0: Şimdi
1: bonservis
0: sınırsız
1: beklentisi bu isimlerde var ya hani
0: ya ola,
1: Archie
0: abi,
1: Brown,
0: ne,
1: Nene,
0: ya, ne
1: buralardan
0: olacak zaten
1: bonservis
0: satıp
1: kazanacak.
0: hani para çünkü zaten limitler var. Yani sen sınırsız olması o açıdan tabii ki Fenerbahçe'nin işine gelir. Çünkü şu açıdan bu elinde bu genç oyuncular var. Eğer bu limit böyle, mantıklı çünkü o. Bu böyle kalırsa ve bu adamları zaten tutmak zorundasın. Biraz zoraki tutuşlar oluyor. Ama eğer bu madde ortadan kalkarsa sen ne yapıyorsun? Satabileceğin oyuncular kimler? Bu genç adamlar yani son kontratı olan oyuncular değil ve buralardan para kazanabilirsin. Bu da aynı zamanda bize şeyi gösteriyor. Bu 12 artı 2 10 artı 4 kuralı var ya orada genç oyuncular alın ki yarın öbür gün satabilirsiniz. Buralardan para kazanabilirsiniz. Politikasının sonucunu gösteriyor. Sınırsız olmasını Fenerbahçe istiyor. Bu da o sebeplerden biridir. Niye olmasın yani? Sınırsız olursa ben elimdeki oyuncuları genç şimdi bu durumda sen oyuncuyu satamıyorsun. Derim ki iyi bir teklif var. Satamıyorsun. Şimdi bunu kullanmak da istiyorsun. Şampiyonluğa oynayacaksın. Şimdi o yaşta alışmış seninle birlikte o mücadeleyi vermeye hazır oyuncu bulmak da zor. Dolayısıyla bu durumda o riski de alamıyorsun. Kolay değil o riski almak da.
1: O yabancının sınırsız olması Galatasaray'ın da işine çok yarıyor. Orada Fenerbahçe nasıl önüne geçecek ki Galatasaray'ın limit problemi de varken?
0: Abi onu da şeyler düşünecek. Yani bu işe isteyenler, o planlamayı yapanlar herhalde gidip Aziz Yıldırım'a başkan böyle olursa biz şu şu şu hamleleri yapabiliriz, şu oyunculara getirebiliriz. Galatasaray'ın şurada artıları var, bizim burada artılarımız var, eksilerimiz var. Bu eksileri Galatasaray karşısında bu kararla birlikte biz öne geçirebiliriz. Herhalde rapor sundular, konuştular kendi aralarında. Yani onun şeyi yorumu onlardadır, o karar onlardadır. Yoksa şu açıdan tabii Galatasaray'ın elinde aslında bakarsan bak şimdi sayalım. Burada öyle bence çok bir fark yok.
1: Hangi
0: Galatasaray'da
1: açıdan?
0: büyük büyük mesele Galatasaray'da şey meselesi. Osimhen meselesi. Bak Osimhen'i bir kenara koy. Tamam mı? Bu şuna da benzemesin bu arada. İsmini vermeyeceğim. Galatasaray Real Madrid'le burada maç yapmıştı. 6-1 yenilmişti. Ama nasıl maç yani? Galatasaray ilk yarı patır kütür gidiyor Real Madrid'in üstüne. Real Madrid'de bir tane 10 numara vardı. Kısa boyluydu. Adını şimdi unuttum. İlk yarı biterken bir tane gol attı. İlk yarı 1-0 bitti. Maç bu arada Galatasaray ilk yarı Real Madrid dövüyor. İkinci yarı Real Madrid 5 tane birden attı. Ronaldo falan hat-trick yapmıştı. O dönem Fatih Terim'in yanında olan isimlerden bir tanesi galiba radyoda bağlanmıştı. Müfter Kasap'ta öyle hatırlıyorum. Radyo Spor'da yayın yaparken demiş ki golleri çıkar. Biz Real Madrid'den daha iyi oynadık demişti gibi bir ifade kullanmıştı o zaman. Bayağı da gündem olmuştu diye hatırlıyorum. Şimdi bu biraz buna benziyor tabii yani. Osimhen burada bak. Osimhen'i şimdi bak kenara koyalım Osimhen'i. Koyduk mu Osimhen'i?
1: Evet.
0: Koyduk tamam. Şimdi Davinson Şikrin yer arasında çok uçurum var mıdır?
1: Bence yok.
0: Vardır diyebilir misin? Diyemezsin. Kante Gendüzi, Torreira, Lemina arasında çok uçurum var mıdır?
1: Yok.
0: Asensio,
1: Orta saha bölgesinde Fenerbahçe
0: Asensio
1: daha üstün bence.
0: Galatasaray'da kışa şeyleri sayalım hani kanat oyuncuları falan da sayalım işte.
1: Kanatlarda çok
0: Şalay var, Sané neydi? Sané var.
1: Sané.
0: Asensio bunlardan şey adam mıdır? Hızlı hızlı gidiyorum. Altta olan bir adam mıdır? Değil. O da farkı belirleyen Osimhen. Yani Fenerbahçe ile mevcuttaki yabancılardan bahsediyorum ha. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki yabancı meselesinde ana farkı belirleyen ve kamuoyunda Galatasaray'ı daha iyi dedirten şey

0: Osimhen. Osimhen'i kenara koyarsan Galatasaray ile Fenerbahçe'nin yabancı dengesinde bir takım lehine büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum ben.
1: Ama şöyle, Lemina'dan çıkmak durumunda kalacaklar. Ya, tamam, şimdi onun yerine daha güçlü bir isim alacak.
0: Tamam git abi, sen de ona da gelmiyorsun, buna da gelmiyorsun. Ondan sonra da Fenerbahçe o zaman şunu da demeyecek. O zaman Fenerbahçe taraftarları şey de demeyecek o zaman. E şimdi böyle olursa transfer yapamıyorsun. E şimdi bu açılırsa sen orada Galatasaray onu getirecek. Ne istiyorsunuz derler. Bu yani öyle değil.
1: Galatasaray'da para problemi var mı?
0: Herkeste para problemi var. Nasıl yok? Ne acı anlatıyor. Galatasaray 2 ay geriden geliyor maaşlarda. Yani az buz paralardan bahsetmiyoruz. Bütün kulüpler kredi bulmaya çalışıyor. Kolay mı ya bu? Öyle hemen para geldi, o limitler var, ona uydurmaya çalışıyorsun. E şimdi Galatasaray'ın bu sene şey ne kadar abi transfer limiti? 6,5 milyar TL civarında. Doğru mu? Transfer limiti. Şimdi orada da şöyle bir durum var. Bak bence şöyle oluyor, biraz hissediyorum. Bu Osimhen konusu bayağı alevlenecek Galatasaray'da galiba. Öyle görünüyor. Yani Galatasaray'ın Osimhen'i satma ihtimali var. Türk futbol tarihinin en büyük satışını yapar Galatasaray. Bunu yaparsa Dursun Özbey'in de yanına kimse yaklaşamaz satış konusunda. Yani 120 milyon, 130 milyon, 150 milyon euro bandında Osimhen'i satması demek Galatasaray'dan muazzam bir iş. Taraftar bağırır, çağırır ama 75'e aldığın adamı bir sene sonra 120'ye, 130'a, 140'a, 150'ye satıyorsan çok büyük bir iş ve bu teklif geldiğinde de Galatasaray öyle yapalım böyle yapalım demez, satar. Yani bir Osimhen'i satarak sen bir Osimhen şu anda bu bahsedilen paralar Galatasaray'ın toplam transfer limiti şeyine geliyor. 3 aşağı 5 yukarı değerine geliyor. Bu senekinden bahsediyorum. Dolayısıyla abi toplam transfer limit dediğimiz toplam limit. Yani o 6,5 milyar harcayamıyorsun tabii ki. Yani sonuç itibariyle senin oyuncu maaşların vesaire bonservis ödemelerin de onun içerisinde mevcutlardan bahsediyorum. Tekrar şeye gelirsek hani bu kuralın esnemesi kimin faydasına sorusuna gelirsek Fenerbahçe'nin genç oyuncu potansiyeli var. Galatasaray'ın da böyle bir sıkıntı var. Galatasaray'ı daha da derinden etkiler yorumları var. Buna katılmıyorum diyemem. Galatasaray'ı daha sıkıntıya sokar. Fenerbahçe'nin eli bu konuda daha rahat görünüyor ama Fenerbahçe yönetiminde başka bir hesabı var. İşin özeti bu.
1: Son olarak bir kapatmadan önce Icardi'yi de sorayım. Icardi'nin menajeri de açıklama yaptı.
0: O enteresan bir konu. Ama bu arada o çok bence beklenen bir şeydi biliyor musun? Niye yani, söyleyeceğim?
1: Icardi ile ilgili durum sence ne olacak? Galatasaray bir de 7 Temmuz'da herhalde antrenmanlara başlıyor.
0: Şimdi şöyle bak. Icardi ile ilgili şimdi Icardi'nin sessizliği menajerin açıklaması bunu gösteriyor. Şimdi Icardi ve menajeri, Icardi Galatasaray'da sevilen bir oyuncu. Galatasaray taraftarının sevdiği bir oyuncu. Ve Icardi akıllı bir adam. Menajeriyle birlikte Galatasaray üzerinde baskı oluşturuyorlar. Bir kamuoyu oluşturuyorlar. Tamam mı abi? Bir kamuoyu oluşturuyorlar. Dolayısıyla Icardi ile Galatasaray karşı karşıya doğru gidiyor. Menajer de zaten bunun ateşini yakmış durumda. Icardi konusu Galatasaray'da bir süre daha devam eder. Kamuoyunu kullanarak Icardi, Galatasaray kamuoyunu arkasına alarak Galatasaray yönetimini bence sarsıyor. Özellikle Duran transferi de Icardi'yi daha da azdırmış görünüyor. Burada Galatasaray bir karar verecek. Galatasaray için ciddi bir sorun. Yani bu arada şu anda Galatasaray'da hani bu kural bu şekilde devam ederse Icardi bu arada Duran'ın tabii gelişi o şeye uyuyor. 23 yaş altı meselesine uyuyor. Ama şu anki durumda eğer bu kural değişmezse hadi Galatasaray Icardi'den çıktı. Icardi'yi yolladı. Bir oyuncu aldı. Başka oyuncu alamıyor.
1: Evet, Lemina'dan çıkabilir belki.
0: Lemina'dan çıkabilir evet.
1: Ya da belki
0: yani yollamak zorunda.
1: Fenerbahçe'de
0: yollamak zorunda.
1: Fenerbahçe zaten çok
0: fazla. Şimdi Fenerbahçe tarafı da diyor ki ben o bu arada hani işte Bekao, Amrabat vesaire onları zaten yollayacaktır diye düşündüğüm için onlarla ilgili çok fazla bir şey yapmıyorum. Zaten Fenerbahçe takımında yoktular. Sözleşmeler olduğu için kampa geldiler. Kamptan sonra hepsi yavaş yavaş sağa sola gider diye düşünüyorum. Tahminim o.
1: Öyle olacak mecbur.
0: Fenerbahçe'de benim hani yollamak zorunda olduğu noktasına yaptığım vurgu Fenerbahçe'de bu sezon kalır, oynar diye düşündüğümüz bazı isimlerle ilgili Fenerbahçe bir operasyon yapmak durumunda kalacak. Bu karar böyle devam ederse ve oradaki çalışmanın da bu şekilde devam ettiğini, şimdi oyuncularla ilgili bir noktaya gelindi ama bu açıklama meselesinde gecikmesinde ben bunun bir payı olduğunu düşünüyorum. Çünkü sen açıkladın, oyuncuyu aldın, kural böyle, herkesin eline de koz veriyorsun. Abi adam gitmek istemiyor mesela. Talişka ben gitmiyorum dedi ya da başka bir isim neyse adı neyse yani başka bir isimle bahsediyorum ben gitmiyorum dedi ne yapacaksın abi?

0: ver paramı gideyim dedi. Adamla da yaptın ya 2 yıllık mıydı kontrat? Evet. 7,5-8 milyon eurodan. Adamla da yaptın ya sözleşmeyi. Ver paramı gideyim dedi. Sen oraya da artı şey koydun mu? 10-15 milyon euro verip yolladın mı? Senin limitin ne oluyor? Yani burada işi yapana Allah kolaylık versin. Öyle söyleyeyim.
1: Orada da şey diyorlar. Hani baskı sende 5 tane Hakan Safi vardı ya. Ver birine 2 tane.
0: Tamam da Burak, orada bir mevzu değil zaten. Şöyle bir problem abi. Sen şimdi bak gittin Kerem Aktürkoğlu'nu bu şekilde getirdin. Bir senedir uğraşıyorsun. Yani bu iş böyle olacak olsa Fenerbahçe ve de diğer kulüpler bu işi zaten hızlıca çözerler. Ben sana söyleyeyim. Bak çözerler. Konu o değil. Çünkü sisteme parayı soktuğun zaman sen şimdi bu rakam konuşuluyordu. Bunu zaten bak burada mevzu şu. Fenerbahçe çıkacak. Diyecek ki kardeşim siz konuşuyorsunuz da bu kulüp buradan buraya gelmiş. Bize hesap sorun. Ama bizden önce yapılan harcamaları önce anlayın. Bir önce orayı da hesaplayın. Oraya hesap sorun. Ben kendi sorumluluğum var. Ben sizi anlıyorum. Bana çakmak istediğinizi de anlıyorum. Ya da eleştirmek istediğinizi de anlıyorum. Normal. Ben söz verdim. Bunların hepsini de alıyorum. Ama ben buraya şu kadar para koyabiliyorum cebimden. Oyuncu satmadan bunu yapamıyorum. Bu kuralla birlikte ben örneğin nereye 20 milyon euro teklif var satamıyorum. Satarsam onun yerine ne koyacağım? Bunlarla ilgili karmaşayı, plansızlığı ortadan kaldırıp hareket edebilmem lazım gibi bence bütün kulüplerin çıkıp bunu açıklaması lazım. Yarın Galatasaray'da da olacak. Bak ben sana söyleyeyim. Dursun Özbek çıkacak. Tak tak tak tak. Anlatıyor ya Dursun Özbek bazen. Tak tak. Diyor ya. Anlatır. Aziz Yıldırım şu anda tercih etmiyor. Belki yarın çıkıp anlatırlar. Bu karmaşayı ortadan kaldırılacak olan ne benim ne sensin ne de izleyenlerimiz. Kulüplerin kendisi. Zor olduğunu anlatıyorum. Kolay değil bu iş. Onu da söylerler. Sen böyle dedin geldin yapamıyorsun. Abi vaat karşılık bulmalı. Bulamazsa sorun olur. Ama burada da Aziz Yıldırım zaten birçok şeyi yakıp geldi. Ben Aziz Yıldırım'ın şampiyonluğa gidecek hamleleri kesin olarak yapacağını düşünüyorum oyuncu özelinde. Çünkü o da biliyor. O da farkında. Sezon sonunda seçim var. Mevzu bu. Abi şunu yapar mı Aziz Yıldırım? Kardeşim ben geldim. Burada durum çok vahim. Gördüğümden de daha vahim ve ben şey yapıyorum. Transfer yapmıyorum. Kapatıyorum. Bu takımda devam edeceğim. Yapar mı? Bence yapmaz.
1: Bence de yapmaz.
0: Yapmaz.
1: Neden öyle
0: yapmaz.
1: Bir risk alsın?
0: Ve ben Aziz Yıldırım kafasındaki şeyin harcama ile ilgili bence Aziz Yıldırım kafasında harcama ile ilgili bir problem yok. Harcar. Harcıyorsun da bunu kitabına uydurmak lazım ya. Konu kitabına uydurmakla ilgili problem. Bence gördüğüm bu.
1: Şu yakın tarihte o zaman bir forvet bekleniyor Fenerbahçe'de. Sonrası da herhalde Şampiyonlar Ligi ön elemesinden sonrasına kalacak gibi duruyor.
0: Belli olmaz ya o iş.
1: Özellikle stoper.
0: Belli olmaz. Bence belli olmaz. Daha hızlı yapabilirler. Otururlar, konuşurlar, hallederler.
1: Peki birkaç tane süper chat var.
0: Onu tamam da okuyalım. Bu arada bir saat olmuş ya. İzleyenlerimize evet. Teşekkürler bu arada. Aa, bir de telefon gelmiş bana. Önemli aslında da. Neyse.
1: Tamam. Deli Cemal. Öbür söyle. Taraftan Musa sopasıyla, Nuh hayvanlarıyla, Süleyman cinleriyle çıkıp gelse yine şampiyon yapamaz. Aykut Kocaman dışında bir Allah'ın kulu bu takımı şampiyon yapamaz. Düğme baştan yanlış iliklendi. İsmail Kartal'ı yanlış tercih olarak görüyor.
0: Tartışılır abi bu. Yani doğru diyen var, yanlış olan var. Göreceğiz.
1: Vedat'ın sakatlığından sonra 10+4'e göre transfer önceliği nedir? Sol stoper mi, santrafor mu? Sence forvet mi almalılar yoksa sol stoper mi almalılar? Onu
0: santrafor
1: soruyorum.
0: Abi. Golcü yani.
1: Şu an Jaden var. Bir şekilde orayı Şampiyonlar Ligi ön elemesine kadar idare edecek Fenerbahçe. Sonrasında belki Jaden giderse yerine alır.
0: Olabilir.
1: Hakan Safi'nin transfer yöntemi hukuki açıdan sıkıntılı mıydı değil miydi? Bence asıl soru bu olmalı. 5 Hakan Safi'nin olduğu yerde.
0: Zaten konu da o. Hakan Safi şey diyordu ya, cezası neyse. Bak ben o gün aynı bugün o gün de bunları söylüyordum. Bugün de söylüyorum. Yarın da bunları söylemeye devam edeceğim. Olaylar Hakan Safi'nin anlattığı gibi değil. Seçimi kazanmak için onu da yapacağım dersin, bunu da yapacağım. Yapamıyorsun abi. Bu kadar net. Hiçbir zaman da öyle olmadı. Olmadı. Olmayacak da. Olmuyor çünkü. Bunu böyle yapamıyorsun.
1: Hakan Safi o transfer...
0: Yani özür dilerim. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Yani Hakan Safi'nin... Bu Hakan Safi'yi eleştirmek için söylemiyorum. Ya seçimi kazanmak için bunları söylersin. Aziz Yıldırım'da ben geldiğinde hemen zaten iş halledeceğim dedi. Bak olmadı. O iş öyle kolay değil yani. Tamam mı? Hakan Safi'nin dediği kadar cezasını ise ödeyeceğim. Ödeyemiyorsun abi işte öyle. Nereye ödüyorsun ya? Ne yapacaksın? Limitin var. Sana bu kadar limit verilmiş. Sen kulübe bu kadar para sokabiliyorsun cebinden. Soktuğun para kadar iş yapabilmek lazım. Şimdi sen 60 sokup cebinden

0: binden 300 milyon euroluk iş yaparsan 2 sene sonra Pataküde cezalarla geri karşılaşırsın. Al işte Fenerbahçe'nin aldığı ceza. Bu bir şey anlatmıyor mu? Yani şunu söylüyorum. Burada Hakan Safi bir vaat verdi. Aziz Yıldırım'da vaat verdi. Aziz Yıldırım'ın vaatleriyle Hakan Safi'nin vaatleri çatışır çatışmaz. İnsanlar bunları söyler. Onun önüne getirir başka bir şey. Ama işin de bir matematiği var. Hayatında bir gerçeği var. O gerçeği benim gördüğüm Fenerbahçe tarafı bu gerçeği uydurmaya çalışıyor meseleyi. Konu bu.
1: Gerçekleri duymak istemiyor birazcık ya Fenerbahçe tarafı.
0: Abi gerçek şudur. Gerçek ya tabii ki öyledir. Yani sonuç itibariyle sen 5 puan geriye düşersen Galatasaray şampiyon olursa bambaşka bir hikaye. Böyle bu arada bak şimdi ne dedilerse onu yapmakla ilgili uğraşıyorlar. Bunu yapmakla ilgili uğraşıyorlar. Konu o. Yoksa taraftar tabii ki iyi oyuncu ister, şampiyonluk ister. Bu çok normal bir şey. Alamadığın zaman da hani sen başkan bunu böyle yapacağım demişsin yapamadın. Ama burada Aziz Yıldırım da kendi adına ben hiç zaman Greenwood demedim ki diyecek. Bir şey diyemezsin o zaman.
1: İşte orada dediğim gibi.
0: Abi diyemezsin.
1: Verdiğin vaatleri de gerçekleştiremedin olur.
0: İşte onu o
1: bence
0: zaman.
1: Bence orada taraftarla biraz
0: onu o zaman konuşursun. Oluyor. Abi bak en büyük vaat şu. Greenwood'u getirdin şampiyon olamadın. Şey diyecekler mi? Aziz Yıldırım ne yapsın? Greenwood'u da getirdin şampiyon olamadı. Git bırak Aziz Yıldırım sen de yapamadın diyecekler mi demeyecekler mi? Diyeceğim demeyeceğim söyle.
1: Sen, taraftar der.
0: Sen diyeceğim demeyeceğim.
1: Ben derim taraftar.
0: Niye diyorsun? Der. Greenwood'u getirdi işte. Aziz Yıldırım'a söylediniz ben de getirdim şampiyon olamadınız. Şimdi taraftar der de herkes her şeyi.
1: Aziz Yıldırım da diyor ya bütün sorumluluk benim
0: ya
1: diye.
0: Ya tamam anladım da, anladım da şunu söylüyorum. Hiçbir şeyin garantisi hayatta var mı? Yok. Hayatta hiçbir şeyin garantisi yok. Dolayısıyla bak onu getir bunu getir. Şuna bakılacak. Sezon sonunda Fenerbahçe şampiyon mu değil mi? Şampiyonsa büyük başkan Aziz Yıldırım. Değilse sen de yapamadın derler. Bu kadar para harcadın yapamadın derler. Nasıl Ali Koç'a söylüyorsak Saadettin Sarı'na söylüyorsak Aziz Yıldırım'a da bu söylenecektir. Ve kimse tabii ki mesele şudur. Bu genel kurul karar verir. Genel kurulu oy veren insanlar.
1: Evet.
0: Oy veren insanların temel değerlendirmeleri farklıdır. Taraftarın temel değerlendirmesi farklıdır. Bunu anlıyorum tabii ki. Ama şöyle bir durumda yok. Yani Fenerbahçe'nin örneğin 5 yıl sonraki mali tablosunu da düşünmek zorundalar. Düşünmediğin zaman bugün bunları konuşuyoruz. Mecbursun bunu yapmaya mecbursun. Başka çaren yok. Yani harcamak değerli, kaynak da yaratmak değerli. Bu arada işte o paralar da öyle kolay paralar değil abi.
1: İşte o
0: bak sana bir şey söyleyeyim. Bak sana bir şey söyleyeyim oluyor. Burak. Şimdi bu ben tabii çok uzun süredir bu sektördeyim. Bir de bu işin pazarlama tarafı var. Tamam mı? Yaptığın işin. Tamam mı? Birçok insanla da reklam veren tarafı, ajanslar vesaire, tanıdığın insanlar vesaire duyduklarımı da aktarayım mesela. Yani bak bazen öyle şeyler oluyor ki abi ultra zengin insanlar tamam mı? Gelip 200-300 bin liralık aylık örneğin bir reklam paketin içerisinde olmak istemiyorlar. Hani o para verme hikayesi öyle kolay bir iş değildir. Parayı almak kolaydır da verme işi başka bir iştir onu söylüyorum. Ama biz çözeriz diyenlerin de çözmekle ilgili mükellefi şey var, sorumlulukları var yaparız diyenlerin. Para vermek o kadar kolay iş değil onu söyleyeyim.
1: Peki.
0: Ama şey yaptı mesela bak Ali Koç. Yani öbür gün onu daha çok duyarız. Ali Koç verdi.
1: Veriyordu. Ama işler işte kötü giderse. Olamıyordun.
0: Tamam ama veriyordu. Olur. Yani o denge çok önemli. Hem vereceksin hem yaratacaksın hem başarılı olacaksın. Bu denge önemli. Üçünden biri olmadığı zaman tepe taklak gidiyorsun. Bak üçünden biri. Üçü demiyorum. Üçünden biri olmadığı zaman. Şampiyon olmadı. Koca Ali Koç gitti. Parayı Saadettin Saran harcadı. Gitti. Şampiyonluk yok. Gitti.
1: Şampiyon olsaydı
0: kalırdı.
1: Efsane başkan.
0: Kalırdı. Kalırdı. Ama şunu da görüyoruz. Şampiyon olsaydı eğer Saadettin Saran. Şampiyonlar gibi falan filan da gelecekti. Yapacak. Ama bence çok zor işi olurdu. Transfer konusunda çok sıkıntı çekerdi Fenerbahçe. Bence çok daha büyük sıkıntı çekerdi. Çünkü hepsi harcanmış. Bu arada onlar da şey diyormuş. Biz 190 milyon euro açıkla aldık. 190 milyon euro açıkla bıraktık. Mesela Çobanlı'yı 2 yıl almışlar.
1: Açıkla aldıysan açıkla bırakmak zorunda değil.
0: Çobanlı'nın 2 yıllık gelirini almışlar. Bayağı bir almışlar.
1: Zaten kaç? 36 milyon euro.
0: 30
1: milyon euro muydu? Öyle bir para öyle bir şey. Alındı.
0: Ben 1 yıl diye biliyordum. Sonra 30 falan dendi.
1: Hamdi Ulukaya da gelmişti.
0: Ha doğru söylüyorsun. Ama konuşmadık etmedik.
1: Yine mi acaba? Bir olabilir. Önden almadan mı?

0: Olabilir, olabilir. Nasıl olsa herkes gelecekten harcıyor.
1: Hamdi Ulukaya imdadına
0: Gelecekten
1: yetişiyor
0: harcar
1: herhalde
0: yani
1: ki.
0: normal. Kaynağı kullanmak için.
1: Peki. 1 saat 15 dakika oldu.
0: İzleyenlerimize çok teşekkürler.
1: Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin

0: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Herkese selamlar, sevgiler. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan Nasil Duygular'ın takımı. Nasılsınız, iyi misiniz, keyifler yerindedir umarım diyerek programımızı açalım. 0212-273-1010 WhatsApp hattımız. Tabii transferler konuşuluyor. Kulüp takımlarının antrenmanları var, Dünya Kupası var ama bir de bugün TÜİK'in enflasyon açıklaması var. ENAG 1.94 açıklıyor. TÜİK 0.99, daha doğrusu virgül 0.99 olarak açıkladı aylık enflasyon oranını arkadaşlar. Yıllıkta %32.11. TÜİK rakamları bunlar. Yani emekliye %17, memurda %13.5 falan fark alacak gibi duruyor. Adı TÜİK ama sanırım hani Türkiye'nin enflasyonunu falan açıklamıyor. Başındaki T Tacikistan mı, Türkmenistan mı anlayamadım. Yani yoksa bize ait rakamlar kesinlikle değil bunlar. Gerçi onların da yıllık %5 falanmış. Baştaki T hangi ülkeye ait? 0212-273-1010'dan soruyorum. Türkiye enflasyon kurumu mu, Tacikistan mı yoksa Türkmenistan mı bilemiyorum. Böyle bir bununla girmek istedim. İlginç çünkü yani açıklanabilecek en düşük enflasyon açıklanmış. Yani daha gülüncü ya Ocak'ta memur zammı %4 falan. Hani rakamları bu şekilde gösterirlerse enflasyon farkı bile olmayacak. Yani memur da %4 falan zam alacak. Bu da yaklaşık 3000 liraya falan denk geliyor. Düşünün yani daha Kasım'da her şey %20, %25 zam gelmeye başlamışken işte Ocak'ta diğer zamlar falan her şey %20 daha falan artıyor. İşte Mart Nisan geldiğinde bu artış %35 %40'ları falan görüyor. Zaten bu aylarda falan maaş eriyor ama gelen %4. Memur için söylüyorum ha. Asgari ücretli çalışanları söylemiyorum bile. Utanıyorum. Dilim varmıyor. Geleceğim. Spora geleceğim de yani. Yani enflasyondan TÜİK başkanı sorumlu değil. Kabul sonuçta ama onu rakamlarla göstermekten sorumlu ya. Ya 0.99 mu mesela? Mesela ben mi yanlış hatırlıyorum? Eskiden mesela bu 2022 yılında falan ürünlerin listesi yayınlanırdı değil mi? Yani ekmek, peynir, süt, yumurta falan böyle birçok ürünün ortalama fiyatlarını kalem kalem açıklarlardı. Buna göre de işte enflasyonu şu buldum bu buldum falan deniliyordu. Şu an açıklanıyor mu? Yani bilmiyorum bu işle yakından ilgilenenler var mı? Ben görmüyorum uzun zamandır. Özellikle mesela 3-4 senedir enflasyonu düşük açıkladığı için insanlar açıklanan fiyatların absürtlüğüyle dalga geçince bu listeyi bence yayınlamayı durdurdular. Ya da ben görmediysem özür diliyorum. Hata varsa lütfen yazın 0.99 aylık enflasyonumuzmuş. Hayırlısı olsun. Bununla girmek istedim. Tayland olabilir demiş. Evet. TÜİK'in başındaki T hangi ülke? Tanzanya diyenler var. Evet güzel. Güzel var. Başka var mı? Şöyle bakayım. Ben Tacikistan, Türkmenistan falan dedim. Bunları yazabilirsiniz arkadaşlar. T ile başlayan böyle aklınıza gelen ülkeler varsa bunları bize sıralayabilirsiniz. Neyse. Biz dönelim işimize. Portekiz, Hırvatistan. Ne diyorsunuz? Hırvatistan'ın iptal edilen golü yani inanılmaz ortalığı karıştırdı. Hatta FIFA bu yüzden açıklama bile yaptı. İşte Matanovic'in topa temas ettiğini gösterdi ve offside kararının doğru olduğunu belirtti. Bunu böyle verilerle falan açıkladı. Trion'da atlı resmi Dünya Kupası topuna entegre edilmiş bağlantılı top teknolojisinin sağladığı verilere göre. Of, bu da çok kurumsal açıklamaları da hiç sevmiyorum. Yorucu oluyor yani. Hırvatistan'ın 20 numaralı oyuncusu Matanovic'in gol öncesinde topa temas ettiği kanıtlanmıştır. Bu da hakemin doğru bir şekilde offside kararı vermesine ve golü iptal etmesine olanak sağlamıştır. Ayrıca o topun içindeki sensör var ya ona vurgu yapmış FIFA. Bu sensörler en ufak dokunuşu bile algılayabiliyor. Hakemlere hızlı ve doğru kararlar alabilmeleri için eşi benzeri görülmemiş miktarda veri sağlıyor dedi. Gol VAR sonrası iptal edildi. Evet yani insanlar bu teknolojiyle beraber oyunun böyle tümden değiştiğinin herhalde farkında değil. Ya da bilmiyorum işte futbol severler belki de kabul etmek istemiyorlar. O eski kara düzen var ya herhalde öyle falan olmasını istiyorlar. Değmiyor gibi görünüyor. Ben de yani değmedi dedim. Hani biliyorum. Bence de değmiyor ama değmiş işte yani topun içinde saniyede 500 kez tarama yapan bir sensör var. Hani darbenin geldiği saliseye kadar gösterdiler hepimize. Yani ben de boşuna kendi kendime evde konuşmuşum. Yeni düzen bu.

tam offside teknolojisi ülkemize de bence gelmesi gerekiyor. Üzüldüm ya, nasıl bir son değil mi? Yani 7 gol atıyorsun, 4 offside. İlk yarıdaki oyunla ikinci yarıdaki oyunun hiçbir alakası yok. İşte VAR'ın dostlar hem iyi hem de kötü yanı böyle hakkaniyetli kararlar çıkartması. Adamlar boşu boşuna çılgınlar gibi sevindi kaç dakika. Yani ben dedim ki Hırvatistan'da cam çerçeve kalmamıştı. Hani bizim takımın başına gelse, yani bizde olsa öyle olurdu. Hırvatlarda da olmuştur diye düşünüyorum. İşte cam çerçeve olmuş, iptal ederseniz bunu falan diye böyle. Ya maçın ilk yarısı, yani kupanın gerçekten bayağı en sıkıcı maçıydı diyebilirim. Açık açık. Ha, ikinci yarısı da kupanın en iyilerinden biri falandı. Ya Portekiz takımı gerçekten, yani Ronaldo'cular bana kızmayın, ben Messi'ciyimdir ama yani Ronaldo var diye söylemiyorum bunu. Ronaldo'yu da saygımız sonsuz, adam rekorlar kırmış. Ben Ronaldo'cu olsam ne olur, Messi'ci olsam ne olur? Portekiz takımından bahsediyorum. Ya hakikaten kötü bir takım. Ya Ronaldo olsa da olmasa da bence bu değişmeyen gerçek. Ya tek tek isimlere bakıyorsun. Yani hepsi süper yıldız. Ama takım olarak böyle iki tane pas atamıyorlar, orta açamıyorlar, savunma yapamıyorlar, berbat oynuyorlar. Ya Ronaldo'ya da geçmiş olsun, yani bu takımla işi çok zor. İspanya bunları argo tabirle haşat edebilir. Ya normalde Portekiz'i tutardım, yani tamam bu tarz durumlarda. Çünkü Ronaldo'ya saygı duyduğum için, yani bu adamlara gerçekten saygı duyduğum için. Ama Mourinho'nun Türkiye'ye geldikten sonra her fırsatta Portekiz halkının işte bizden üstün olduğunu vurgulayan açıklamalar yaptığı için, tırnak içinde amiyane tabirle uyuz olduğum için Hırvat tarafındaydım ama olmadı. Yani Portekiz'in kazandığı penaltı hani ağır sanki bir tık. Hani bir temas var mevcut ama yani oyuncunun asla düşmesine yol açacak bir temas değil. Hakem için de çok zor bir maç oldu. Yani Dünya Kupası'nda herhalde hangi maçta tartışmalı kararlar var derseniz bu maçta diyebilirsiniz ama teknoloji diyor ki kardeşim hatasız. Hakem doğru karar verdi diyor. Mesela Hırvatların son saniyede attığı gol, işte az önce bahsettiğim bu sıyırma falan var ya, sensör. Yani bu şekilde yorumlanmalı. Yapacak bir şey yok. Mesela topa yükselen oyuncunun saçı olmasaydı, kim gibi? Kim gibi? Mesela Stam gibi eskilerden, Hasan Şaş gibi, Köller gibi falan. Bu maç uzatmalardaydı, yani uzatmaları gitmişti. Sonrası yüksek ihtimal işte o gaza almış Hırvatistan galibiyeti geliyordu. İşte vardı, sensördü vesaire derken insanların oyun zevkini iyice bozdular. Hani top adamın saçını sıyırdı diye elendiler yani. Yazık oldu Hırvatistan'a. Bence çok da güzel oynuyorlar. Trakya veya demiş he. TÜİK'in başındaki teyimi. Tataristan'dır Cihan. Bu arada hoş geldin kardeşim demiş. Evet, TÜİK'le ilgili güzel yazıyorsun. Umarım Fas kupayı kazanır. Messi'ci olmasaydın keşke Cihan. Messi siyonist bir Yahudi. Ronaldo ona bin basar demiş. Ya bu tarz bunlar, bak ben insanların nereli olduğu beni zerre ilgilendirmiyor. İnsan olsun. Futbolcu ya. Ben yaptığı işle ilgileniyorum. Onlar benim. Ben insanı insan olduğu için sevenlerdenim. Olabilir. Senin de görüşüne saygı duyuyorum. Sen de öyle bahsediyorsundur. Hani ben saha içindeki performansından bahsediyorum. Trinada top Tobacco demiş. Mustafa Arita'da yerini göster desem gösteremezsin. Ne yaptın? Yapay zekayı sorup mu söyledin? Şöyle devam edeyim. Bunu okuyamam canım benim. Tuncay Özçelik yapma. Trump'ın teyisi olabilir abi demiş Mirza. Trinzigat Tobago demiş. TÜİK bit pazarından falan mı açıklıyor bu enflasyonu diyor. Böyle bir yorum gelmiş. Gerçi bit pazarında bile %80 falandır. Cihan Silivri soğuktur söylenenlere göre. Bir şey demedim ki canım ben. Ben açıklamaları mesela Enak 1.94 açıklamış. Bunda ne var ya, insanları yani bu kadar da baskılamaya gerek yok. Ben TÜİK'in açıkladığı verilerin çok böyle hissiyatıma uygun olmadığını hissettim. Ona göre siz dinleyenlerle de paylaştım. Yani bunda bir şey yok ya. Bu benim söylememle olacak bir şey değil yani. Siz de halk olarak bunu görüyorsunuz herhalde. İspanya-Avusturya maçı var. Döneceğim. Bir de İspanya-Avusturya maçı vardı. Yani izlemeyenler için böyle bir özet gibi geçiyorum. Çünkü bazıları geç saatte oluyor. İnsanlar işinde gücünde oluyor. Yani ben de izlediğim için bunları manyak gibi. Sabah Cezayir maçını kalktım izledim. 8'de de maç bitti. Uykum da kaçtı. Ben 9'dan beri ofisteyim arkadaşlar. Bir oraya gidiyorum, bir buraya gidiyorum. Yandaki stüdyoya uyumaya çalışıyorum falan. Canım sıkılıyor, açıyorum haberlere falan bakıyorum. Ya İspanya terlemeden kazandı. Herhalde Avusturya'nın teknik direktörü istifa eder. Etsin zaten. Ya etmesi lazım.
Yani Avusturya Euro 2024'e göre gerçekten çok güç kaybetmiş. Mesela Euro oynanırken bu takım makine gibi bir takımdı. Yani muazzam işlere imza atıyorlardı. Hani biz yendik. Türk milli takımımız yendi ama bir tık böyle şansımıza yendik. Hatta çeyrek finalde Hollanda'ya karşı daha rahat oynadık. Hatırlayın. Orada da şansımıza yenildik. Madem onu şansa yendik diyoruz. Buraya da şansımızı da ekleyelim. Bir de yani bu FIFA... Şimdi ben bugün birazcık bu FIFA'ya taktım kafayı da, hani sert olabilir. Ya bu FIFA birazcık 200'dü arkadaşlar. Ya 2 gol atan Oyar Zabal var. 2 asist yapan Kukurelya var. Ne yaptılar biliyor musunuz? 0 gol katkısı yapan Lamine Yamal'ı maçın adamı seçtiler. Bu nasıl bir rezalettir ya? Bahis falan mı alıyorlar? Aklım karışıyor, aklım kurcalanıyor. Yani evet tamam, Yamal'ın sakatlık etkisinden çıkamadığı hala belli ama yani orada Kukurelya var, Oyar Zabal var. Bu adamlar muazzam oynamışlar. Sen gidip yani sahada varlığıyla yokluğu belli bile olmayan Lamine Yamal'ı nasıl maçın adamı seçiyorsun? Ya gerçekten bazı şeylerde anlamakta zorlanıyorum FIFA'yı. Avusturya hak etti bu arada. Cezasını çeksin. Gittiler Cezayir'le anlaştılar, turu atladılar ve İran'ı yediler. Şimdi de böyle Maduro oldular. Hatta maç bittikten sonra gerçekten Cezayir İsviçre maçını izlemeyecektim. İzlemeyecektim, uyuyacaktım ama dedim ki inşallah dedim sabah Cezayir'de İsviçre karşısında kaybeder, onlar da madara olur. Niye böyle kendi kendime kim beslediysem haksızlığa gelemiyorum. Bunlar oynadılar, berabere kaldılar, işte beraber hop 32'ye çıktılar. O yüzden bu haksızlığa gelemiyorum. Ne oldu, ikiniz de eğlendiniz. Ne oldu yani, berabere kalmasaydın, gitseydin İspanya ile oynasaydın Cezayir'cim hakkınla, hani en azından insanlar derdi ki yani İspanya ile oynadılar vesaire derlerdi. Şimdi öyle bir şey olmadı maalesef. Yani geçenlerde şey diyorlardı yayında, başka bir yeri dinliyordum, işte Fransa'yı fazla abartıyorsunuz, daha Fransa zor bir takımla oynamadı falan deniyordu. Şimdi de aynısını İspanya için söylüyorlar. Yani mübarek bu kupada kimse de zor bir takımla oynamıyor. Ama Türkiye gidiyor Avustralya'ya eleniyor, yeniliyor daha doğrusu. İşte Almanya Paraguay'a eleniyor, Hollanda Fas'a eleniyor, Uruguay Yeşilburun'a eleniyor, Çekya Güney Afrika'ya eleniyor, İngiltere Kongo'yu, Brezilya Japonya'yı zorla yeniyor yani. Yani belki de İspanya ve Fransa gibi takımlar o kadar iyi oynuyorlardır ki yani yendikleri takımlar kolay gibi gözüküyordur. Bir de bence bu açıdan bakmak lazım. Yani görüyorum genelde ezberlemiş insanlar. Fransa, işte İspanya daha gerçek bir rakiple oynamadı. Kim gerçek mesela? Gerçek rakip ne? Neye göre gerçek rakip? Bir de bu İspanya'yı gerçekten yıllardır bu adamlar, güzel insanlar. Ya bu aynı futbol kültürünü böyle farklı jenerasyonlarla sürdürebilen nadir ülkelerden biri değil mi? Mesela oyuncular değişiyor ama pas kalitesi değişmiyor. Oyuncular değişiyor ama oyun disiplini değişmiyor. Oyuncular değişiyor, doğru zamanda doğru karar verme alışkanlığı değişmiyor. Adamlar değişmiyor zaten, tamam hani Avusturya'da İspanya kalesini pek yoklamadı. Savunmadaki işte stoperler de çok kötüydü. Dua etsinler, kalecileri iyiydi. Mesela Pedri'yi izlerken ben çok zevk alıyorum. Şey yapıyorum, Iniesta ile Xavi karışımı diyorum bu çocuk. Ne büyük zevk yani, topu şey var ya, İbrahim Yavuz'un bir tabiri var ya, kötü oyuncular için söylüyor işte, top ayağına büyük geliyor diyor. Mesela bu yeteneksiz demek istiyor yani, oyuncu değil demek istiyor. Pedri için de ben tam tersini söyleyeceğim. Bu top adamın ayağında eriyor yani. Hani La Masia'dan çıktığı o kadar belli ki. Bir de İspanya'yı böyle İsveç sananları falan görüyorum. Her gelen Fransa 3-5 atar falan demiş ama yani 2 yıl önceki 2024'ü kimse unutmasın. Yine herkes aynı şekilde konuşuyordu. Sonra geriden gelip Fransa'yı 2-1 yenmişti İspanya. Ardından da kupayı almıştı. Bunlar yakın tarih. Bunları unutmamak lazım. Abi madem Messi'cisin, Arjantin'in havalimanındaki aranmasına ne dersin demiş. Dün konuştum Mirza bunu. Yani o şey, Amerika'nın biz süper gücüz. İşte bu kişi Messi de olsa biz ararız. İşte karşı insanlara, yani Amerika halkının diğer insanlardan farklı bir ırk olduğu düşüncesini karşı tarafa empoze etmek istedikleri için bu tarz şeyler yapıyorlar. Bu tarz şovları yapıyor Amerika Birleşik Devletleri. Ben Dünya Kupası izlemiyorum demiş. Rezillik diyor. Niye? Güzel ya, maçları çok güzel. Tamam anladım, şeyler çok kötü işte ya, oyunculara yapılan falan. Amerika şampiyon olursa şaşırmam. Hepsi Trump'ın kölesi oldular. 90 dakikayı 4'e böldüler. Futbolcuları neredeyse köpek aramasından geçirecekler demiş. Ya işte soruldu bu konu hep başa dönüyor ama yani Infantino buna bir cevap veremedi. Her ülkenin dedi kendi kuralları var. Bu kurallara göre biz de bu turnuvayı burada yapmak zorundayız dedi. İspanya sürekli kaliteli oyuncu çıkartıyor demiş. Değil mi ya? Yani şöyle Engin.
Yani oyuncu kaliteli olmasa bile yani o oyun anlayışına bir şekilde ayak uydurabiliyor. Evet, hepsinin ben Pedri gibi, hepsinin Xavi, Iniesta gibi olmasını beklemiyorum. İşte bazı oyuncularda şeyden örnek,

kimden? Galatasaray'daki Şalay mesela. Çok yeteneği var mı? Yok. Asker oyuncu, görevini yapıyor. İspanya'da da mesela bu tarz oyuncular var ama ya sırıtmıyorlar. O takıma bir şekilde adapte olabiliyorlar. Merhaba Cihan, sırf Ronaldo devam etsin diye Hırvatistan'ın hakkını yediler. Ya Burhanettin, valla ben de öyle düşündüm bir tık. Hani topu kafasına sıyırmadığını gördüm ama yani adamlar açıklama yap, ne diyeceğim yani, herkese de güvensiz yaşayamam ki bu hayatta. Çip var diyor adam içinde, 500 tane sensör var diyor, siz görmüyorsunuz ama değmiş diyor. Ne diyeyim yani, sen güvenmeyebilirsin hani, ama artık da böyle herkese karşı da güvensiz yaşamaktan yoruldum ya. Normal hayatında ona güvenme, gel Türkiye'ye federasyona güvenme, dön oraya FIFA'ya güvenme, artık birilerine güvensek mi acaba? Hı? Güvenmeyelim mi? Bence de boşver, güvenmemek en güzeli. Güvenince hep arkamızdan vuruyorlar. Güven mi Burhanettin? Avusturya zamanında Almanya'yla da Avusturya zamanında Almanya'yla da şey yapmıştı. Canım yaşın tutuyor mu bilmiyorum. Al gülüm ver gülüm deyip rahatladılar. Beraberce Almanya'yız. Vallahi hatırlayamadım ama olabilir. Ya yani Dünya Kupası'nda bunları çok görüyoruz. Al gülüm ver gülüm yapıyorlar. İşte gruptan çıkmaları garanti olunca bu tarz şeyleri görüyorsun. İşte İsviçre Cezayir maçı da vardı. Mesela Cezayir ne yaptı? Maçın özetini bence izlemeyin. Herhalde Dünya Kupası'ndaki en kötü maçlardan biriydi. Uzatmalar gelmiş. Yani sağ kanatta Musa diye bir çocuk var. Hala ileride top çeviriyor. Hani şeyde, rakibinin sol tarafında taç atışı kullanıyorlar. Cezayirli oyuncu topu İsviçreli oyuncuyu oyalayarak iletiyor falan böyle. Yavaş yavaş falan. Uzatmanın son 10 saniyesi. Cezayir'in kalecisi degaj yapmak yerine kaleden çıkmaya falan çalışıyor. Defansa elle pas veriyor. Yani resmen hani yenilmemek için çıkmışlar. Ya daha doğrusu şöyle, fark yememek için çıkmışlar. Bu arada İsviçre fena değil arkadaşlar. Yani Japonya'dan sonra bir sürpriz de İsviçre'den gelebilir. Bu işte 10-15 yıl öncenin Belçika'sı var ya. Hani bir aile yetenekli oyuncular vardı. Altın jenerasyon dedikleri. Hani çeyrek finaldeki rakipleri büyük ihtimalle Kolombiya olacak. Ben Kolombiya'ya değineceklerini düşünüyorum. Herkes Kolombiya'nın yeneceğini düşünse de. Ya bir de şey. Ya bu Fransızlardan yoruldum ya. Şimdi size böyle bir istatistik vereceğim ki belki bunu hiçbir yerde duymamışsınızdır. Dünya Kupası'nda mesela. Hadi size sorayım ya, tahmin olsun. Fransa'da doğup büyüyüp Fransızlar tarafından yetiştirilen kaç oyuncu vardır bu Dünya Kupası'nda? Evet, 0212 273, diğer mesajları da okuyacağım. 10-10, hani bugün böyle biraz daha interaktif olmasını istiyorum. Şöyle düşün ya, takımları da düşünün. Komple oyuncuları, yedekleri falan da düşünün. Dünya Kupası'nda Fransa'da doğup büyüyecek, Fransızlar tarafından yetiştirilecek kaç oyuncu olabilir mesela? Siz bunu cevaplarken ben Cezayir maçına devam edeyim. Cezayir hak etti eğlenmeyi. Yani Avusturya ile anlaştılar. İran'ı elediler. O zaman düşüneceklerdi. Yani çok büyük hak yediler. Şimdi de özür dileyerek söylüyorum bunu. Yani kötü bir kelime ama yani süründüler. Hiçbir şey yapamadılar İsviçre karşısında. Yani kazansanız en azından İspanya ile iyi bir saatte oynayacaksınız. Hatta Avrupa için prime time denilen saatte oynayacaksınız bu maçı. Hani belki de dün izlenen, daha doğrusu sabah izlenen karşılaşmadan belki de 50 kat fazla insan izleyecekti sizi. Ve yenilseniz de İspanya zaten güçlü olabilir denecekti. Yani Cezayir maç sonuna kadar ne yaptı çok anlamadım. Dediğim gibi benim de uykum kaçtı. Ben de basıp ofise geldim. 5 mi? 5 çok az, çok uzaksın. Nasıl 5? 37. Biraz daha çıkabilirsin. Biraz daha yukarı çıkabilirsin. Yani 37'den biraz daha fazla yani. 5'te... Ha, sen az gibi düşündün. Şey bir soru mu sorduğumu düşündün. Yanıltıcı bir soru sorduğumu mu düşündün? 65 demiş. Ha, bir tık yaklaşmışsın. 17 diyor. 45 demiş. 90 diyor. Yapay zekayı sorup gelmeyin. 98 futbolcu varmış üstad diyor. Bendeki bilgi de öyle değil. Bendeki bilgi de daha farklı. Sen 98 mi çıkardın yapay zekada? Bakıyorum kaç yazılanlara bakıyorum. Kaç var? 75 diyen var. Bendeki bilgi 84. Öyle söyleyeyim yani. Bunu konuşup tartışırız. Şey yaparız. Yani Cezayir takımının kadrosundaki, o şuraya bağlayacağım, 23 oyuncunun 16 tanesi Fransa'da doğup büyümüş. Ve Fransız futbol altyapısının tedrisatından geçmiş. Ya Fransa dünyanın en büyük oyuncu fabrikası haline gelmiş mi? Yoksa o kadar çok sömürmüşler ki herkes Fransız mı olmuş?

0: Yani bendeki bilgi bu. Dünya Kupası'nda Fransa'da doğup büyüyüp Fransızlar tarafından yetiştirilen 84 futbolcu varmış diyor. Melis Baloğlu yazmış. En az 50-60 tane vardır Fransalı diyor. O söyledim geçti. Yapay zeka öyle diyor demiş. Nihat yanlış söylüyor bence. Ben sana söyledim. Yapay zeka bazen belki de doğru olabilir. Bendeki bilgi yanlış olabilir ama ben tek tek araştırıp baktım. Yapay zeka çünkü bazen eski bilgileri veriyor, farklı bilgileri veriyor. Onun kafa gidiyor bazen işte 2022'deki Dünya Kupası'ndaki Fransız oyuncuları falan verebiliyor. O yüzden evet detaylı sor mesela. De ki 3 Temmuz 2026 itibariyle Amerika, Meksika, Kanada'da oynanan Dünya Kupası'nda kaç tane Fransız asıllı oyuncu vardır şeklinde sorarsan belki daha doğru bir cevap verebilir diyor. Ne demiş? Sevimsiz her yerde demiş. Ne bu? Ha şey. Trump Tower alışveriş merkezine atmışsın bizi. Ali Doğanoğlu. Peki Ali'cim. Marcus Thuram geldi abi aklıma. Guingamp çıkışlı diyor. Cihan acaba bir Messi Ronaldo finali mi planlıyorlar? Bunun getireceği parayı düşünsene. Tam Amerikan oyunu demiş. Biraz zor. O planları İspanya veya Fransa bozar haberin olsun. Yani o iş biraz zor. Ne demiş? Murat Özen kardeşimiz mahkemeye başvurup soyadını tepki olarak değiştirirse 10 numara 5 yıldız iş yapmış olur. Murat Özen. Şey için mi yazdın bunu? Doğan Öncel'e mi yazdın? Peki. Okan Buruk istifa. Araya niye bunu sıkıştırdın ya Esen Ali'ciğim? Araya da Okan Buruk. Arjantin Yeşilburnu'na ne diyorsunuz? Dün şeyle konuştuk. Uğur Dalkıran hocamla konuştuk. İlginç bir şey söyledi. Hani dedi ki ben Yeşilburnu Adaları'nın direneceğini düşünüyorum. En kötü maçı uzatmalara götürecek dedi. Hocam biraz romantizmi seviyor herhalde. Belki beni dinliyordur bir yerlerde. Ona da selam olsun. Yani tahminimce Yeşilburnu Adaları'nın tamamen defans yapacağı maç olacaktır. Herkes bunu tahmin ediyordur. Arjantin'i zorlar mı? Zorlar. Ama Arjantin hani böyle hani fiziksel güç olarak tamam. Yeşilburnu Adaları fena değil ama Arjantin o dar alanda kısa pas işini falan çözüyor yani. Üçten az gol yediği her skor hani Yeşilburnu Adaları için başarı niteliğindedir. Yani demek oluyor ki 3'ten fazla gol atacağını Cihan Dişli düşünüyor. Ki zaten hani 140-150 bin nüfuslu bir ada ülkesi olarak yani son 32 gerçekten çok büyük bir başarı. Adamlar dünyaya ülkelerini öğrettiler ya gerçekten. Şimdi eskiden Yeşilburnu Adaları'nı haritada bulun desem belki kimse bulamazdı. Ben bulamazdım yani kendimden örnek vereyim. Ama sudan sonra araştırdım baktım falan güzel bir ada ülkesi falan. Adamlar dünyayı öğrettiler bu işi. Evet Arjantin'de yani 2026 Dünya Kupası'nın işte Fransa ile İspanya ile işte Almanya elenmeseydi ben o zaman onu da söylüyordum. Önceki programlarda işte Almanya ile İngiltere ile beraber favorisidir demiştim. Brezilya'yı da eklemiştim. Almanya da beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattı. Yani bu takımların kadro değeri olarak evet Arjantin bunların hepsinin gerisinde. Hatta Fransa neredeyse iki katı, İngiltere ve İspanya da iki katına yakın. Ama mesela Arjantin bu söylediğim takımların hangisiyle oynarsa oynasın hepsini de eleyebilir. Elemesi de kuvvetle muhtemel olabilir yani. Çünkü buna sebep olan orada olan bir futbolcu, 39 yaşına gelen, artık oyuncu olarak kariyerinin son Dünya Kupası olduğunu düşündüğümüz Messi. O yüzden hepsini yenebilir. Yani Messi'ye hizmet ediyoruz diyor arkadaşlar. Ha, boş kaleye atamıyorlar gerçekten de. Messi geliyor 5 kişi içinden vura kıra atıyor. Çok enteresan. Diğer oyuncular da bu durumu kabul etmiş gibi. Pascal Numa başka tanımam. Fransa'da doğduğu Beşiktaş'ın kralı olduğundan demiş. Ben Yalçın. Fransa görünümlü Şahin gibi oyuncuların Fransa ile alakası yok. Hepsi Afrikalı demiş. Ya işte. Cihan ya elerse Arjantin'i. Vallahi inanılmaz bir şey olur biliyor musun? Uğur hocamı da alnından öperim. Ya olabilir mi bilmiyorum. Yani ilginç sürprizler oluyor. Uzatmaları giderse penaltı falan. Hani onlar da biliyor tek şanslarının penaltı olduğunu. Yani pazartesi müthiş bir yayın yaparım yani Yeşilburun yenerse. Yani Yeşilburun marşı ile girerim yani. Ne kadar Arjantin desteklesem de büyük saygım artar. Yani ondan sonra kim eğleniyorsa eğlensinler. Bu sene Fransa milli takımında oynayanların çoğu yabancı uyruklu. Yani Cezayir takımının %80'i Fransız uyruklu diyorum ya sana ya öyle düşün. 52 biraz geç kaldın. Söyledik. Sıkı bir Fenerbahçeli olarak demiş sizi Instagram'da takip ediyorum diyor. Ben de senin gibiyim. İngiltere'yi hayatta sevmem ama kimse İngiltere'den bahsetmiyor. Bence tehlikeli bir takım demiş. Evet İngilizler tehlikeli. Abi İsmail Kartal'ın antrenman metotlarını izledim ha. Geldik mi? Aleyküm selam. Ya İsmail hocamı izledim, evet işte. Sıdık İşer şey yapıyor, oyuncuları yakın mesafeden topu direğe nişanlama antrenmanı yaptırıyor. İşte Sıdık Şerif de yapamıyor. En son yapanlardan işte takım arkadaşlarıyla, Sıdık Şerif'le falan böyle gülüyorlar yani. Dalga geçme değil miyim de eğleniyorlar. Antrenmanlarda bunlar olur. Ya İsmail hocamla ilgili ben daha önce söyledim. Yani ilk basın açıklamasında daha önce bonservisini yeni ödediği oyuncu için bu ödenen para fazla demesi bence çok yanlıştı. Sonuçta Sıdık Şerif şu an hali hazırda Fenerbahçe'nin oyuncusu. Ya boş ver yani hocam. Yani çocuğu kaç paraya transfer ettiler? Ne yapacaksın ki sen? Sen teknik direktörsün. Yani Şampiyonlar Ligi ön elemen var. Zaten elinde tek forvet Vedat vardı. O da sakatlandı. Yani sen de hiç gereği yokken yani Şerif öyle oyuncu, böyle oyuncu şu kadar paraya transfer edilir mi falan. Yani İsmail hocamdan gerçekten çok ilginç açıklamalar geliyor. Şey dedi mesela, Como'ya kiralanan Carlos vardı dedi. 30 Haziran'a kadar sözleşmesi var dedi. Ama ne olur ne olmaz dedi. Biz yine de noterden tutanak tutturduk dedi. Vallahi canım kıymetli hocam, noter parasına yazık ya. Yani kimse mi yok etrafınızda yani?
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Aziz Yıldırım sağ dışını halledecek falan dedi. Bak Fenerbahçe, Fenerbahçeli dostlarım da beni dinliyorsa, katılmayanlar da bana yazabilir. Fenerbahçe şampiyonluk mücadelesi verecekse bence İsmail Kartal hocam basından uzak tutulması gerekiyor. Tamam, hakkını teslim ediyorum. Fenerbahçe'nin zor dönemlerden geçerken görev aldı. Camiayı tanıyan birisi. Ya elini taşın altına koydu. Özellikle son döneminde puan ortalaması, işte hücum gücü, takım atmosferiyle böyle kötü bir teknik direktör olmadığını gösterdi. Elindeki kadroyu maksimuma yakın kullandığı maçlar da oldu. Bunları yok saymak haksızlık olur. Ama artık bu dosyayı kapatmak gerekmiyor mu ya mesela? Ha çünkü mesela artık İsmail Kartal'ın iyi ya da kötü teknik direktör olması değil ki. Ha mesela aynı ismin dördüncü kez gündeme gelmesi ve hoca olması. Ya Fenerbahçe gibi bir kulübün vizyonuyla ya bence uyuşmuyor, bilmiyorum ya, ben mi yanlış düşünüyorum? Ha kulüp sürekli geçmişte ve güvende hissettiği limana dönmeye çalışıyor. Hani oysa büyümek lazım biraz ya. Biraz da böyle bilinmeyene doğru cesaret göstermek gerekmiyor mu? Evet, İsmail Hoca Fenerbahçe için emek vermiş, saygı görülmesi gereken bir isimdir. Ama saygı duymakla aynı görevi sonsuza kadar aday göstermek aynı şey değil bana göre. Yani hoca şampiyon olsa da olmasa da bence bu defter kapanmalı. Mesela teknik ekibi çok zayıf. Açıklandı, geçenlerde İbrahim Hoca ile de yaptık. Alt liglerden antrenörler işe alınmış. Hedefe giden yolda tecrübe zafiyeti olmaması lazım, bunu herkes biliyor. Belli ki İsmail Hoca da hazırlıksız yakalanmış. Evet, ama bu böyle olur mu mesela? Ya buna Fenerbahçeli arkadaşlar neden bir şey söylemiyor? Anlamakta zorlanıyorum. Yani Dirk Kuyt geliyor yardımcı teknik direktör olarak ama ya bu tek başına yetmez. Antrenör ekibinin elit seviyede olmak zorunda. Mesela yönetimin bu konuya ciddi bir şekilde eğilmesi gerekiyor. Sonra sezonun ortasına doğru sorunlar yaşanınca vah ben yandım dememesi lazım. Ama Fenerbahçeli arkadaşlardan ben hiç bir tepki görmüyorum. Bilmiyorum, belki de yapıyorlardır. Ben Galatasaraylıyım ya, Galatasaray sayfaları daha fazla önüme düşüyor. Böyle olması lazım. Başarı böyle gelmiyor mu ya dostlar? Ya ben mi farklı düşünüyorum bilmiyorum ya. Türkiye'de bile doktor Fransız vardı demiş. Fransa'nın yedekleri dünya şampiyonu olabilir. Milli takıma seçilmeyenler ikinci olurdu diyor. Yedekleri de inanılmaz ya, değil mi? Muazzamlar. İnsanı seviyorum diyorsun ama Fransız milli takımında kaç tane Fransız diye var diye soru soruyorsun. Önemli olan giydikleri forma. Sonuç olarak Fransız milli takımı kulüp takımlarında da yabancı sınırı olmamalı. Sonuçta başarılar ya da başarısızlıkla kulüplerin ismi söyleniyor demiş. Sedat, yani şey mi? Ben onu bilgi amaçlı, şunu mu diyorsun? Irkçılık mı yapıyorsun falan? Ben o yüzden sormadım. Yani ne kadar fazla Dünya Kupası'na hükmetmişler. Yani artık hani biz eskiden bahsettiğimiz işte La Masia'lar, İngilizler, İtalyanlar falan diyoruz ya. Hani Fransa'nın da biraz böyle gözden kaçmaması gerektiğini belli etmek adına o sayıyı verdim. Cristiano Ronaldo'nun saflarındayız. Messi bedavadan finale çıkabilir ama CR7 finale çıkmak için en kolay maçını dün oynadı demiş. O çıkınca bir tık daha iyi oynadı ama Portekiz'e İsa Karayılan, ne diyorsun? İsmail Kartal bu sezon 69 üzeri puan alsın, tuttuğum takımı değiştireceğim. Gürbüz Önder mesajını atmış. Fatih Terim gelince imparator, Fatih Terim

0: da başarısızlıkları çok ama tekrar tekrar geldi. İyi yayınlar Burak. Ama Burak aynı şey değil ya. Bak Fatih Terim'in yani UEFA kupası var. Oradan adam İtalya'ya gitti, Fiorentina'ya gitti, Milan'a gitti. Yani kendini ispatladı. Anlatabiliyor muyum? İsmail Hocam da mesela iki kez şampiyon olsaydı, bir kez olsaydı, tekrar dönseydi kızmazdı. Mesela Sergen Yalçın'a öyle bir şey dedim mi? Demedim. Geldi, adamın bir şampiyonluğu var. Tekrar Beşiktaş taraftarı istedi, denedi, tekrar getirdiler. Ama İsmail Kartal Hocam da yani o sadece o 99 puanla sığınmaması gerekiyor. Ondan bahsediyorum. Ya absürt olur bir tık karşılaştırmak. Yanılıyor muyum? Fatih Terim, İsmail Kartal. Fatih Terim, İsmail Kartal. Yani şey olmuyor yani Burak. İsmail Kartal Ali Koç gönderince bir daha boş sözleşmeye imza atmam, hakkımı alır giderim demiş. Yine geldi, yine boş mukavele imza atmış diyor. Yok yok, boşa atmadı, keskin 1 milyon alacak. Ama 4 kayıt 1,5 alacak işte. Bu da sıkıntı, anladın mı? Ya yardımcı hocan nasıl senin teknik direktöründen daha fazla maaş alır? Bu da işin başka bir boyutu. Neyse döneceğim güzel insanlar, merak etmeyin, az sonra mesajlarınıza döneceğim. Ama önce bir Yunus'a bir selam gönderelim, bir selam verelim, Yunus'la sohbet edelim. Dünya Kupası'nda güzel maçlar vardı. Yunus selamlar, nasılsın, hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi, selamlar, iyiyim, sen nasılsın?
0: Teşekkür ediyorum. Cezayir'in ve Avusturya'nın elenmesinin sevincini yaşıyorum. Hakedinin hak ettiği cezayı bulması, yani ilahi adaletin yerini bulması benim en çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi. Gittiler Dünya Kupası'nda, anlaşmalı berabere kaldılar ve ikisi de son 32 turda adeta rezil olarak elendiler. İstersen önce bununla başlayalım.
1: Kesinlikle katılıyorum, kesinlikle katılıyorum. Yani bu yeni sistemin, yeni formasyonun, yani bu işte averaj sistemlerindeki açıkları çok fazla kullanıyorlar. Hani iki tarafta birer puana ortaya olabiliyor. Hani adeta hani karşılıklı takımların birbirine hücum etmediğini bile görebiliyoruz. Zamanında basketbolda da vardı bu Euroleague'de sistem değişmeden önce. Yani ben de açıkçası dün hani hak etmeyenlerin hem sahada zaten sportif olarak hak etmeyenlerin. Kadro kaliteleri de yetmedi. Özellikle İspanya için söylüyorum ama bu taraftan elenmesi tabii beni mutlu etti. Ya bu tarz ikili averajlar, bu tarz işte turnuvalardaki formasyon değişiklikleri elbette etkiliyor. Ama hani özellikle İspanya'nın bir üst turda olması, birçok stadı daha görebilecek olmaması seyir zevki açısından tabii güzel. Yani şu an sürpriz olmadı son 2-3 maçta. Hani benim için hani keyifli ve elenmeleri açıkçası beni de mutlu etti yani.
0: Bu Hırvatistan'ın iptal edilen golüne ne diyorsun? Bayağı bir gece çok konuşuldu ama FIFA'da hemen hızlı reaksiyon verdi. Gol sonrası açıklamasını yaptı. Ya dedi, bu topta dedi 500'e yakın sensör var. Bu sensörler en ufak dokunuşu bile algılayabiliyor dedi. Ve birçok kişi hala FIFA'nın yaptığı açıklamaya inanmıyor. İşte ya FIFA'ya ben çok güvenmiyorum diyorlar. O goldü sırf Ronaldo'nun önünü açmak için Hırvatistan'ın hakkını yedi diye düşünenler var. Ben böyle düşünmüyorum ama belki sen de böyle düşünüyorsundur diye sorayım dedim.
1: Abi bilim işin içine girdikten sonra hani bilimin üstünde hiçbir otorite olmadığı için şimdi topun üstündeki sensörler hani sonuçta birçok mühendisin ortak çalışmasıyla hani hazırlanan hani bir şey. Yani burada hani FIFA'ya güvenmiyoruz işte hani UEFA, mafya, FIFA falan gibi hani şeyler hani birazcık daha orada spekülatif kalıyor. Hani Ronaldo'nun önünü açmak için olduğunu düşünmüyorum. Evet, turnuvanın başında yani Messi'ye çok ciddi bir kıyak geçtiler. Yani net kırmızı kartını vermediler Messi'nin turnuvada. Onun bir maç daha oynaması hani elbette seyir zevki açısından çok çok yüksek bir durum. Ama hani baktığın zaman hani ben dün sonuçta dediğim gibi bilimin üzerinde bir otorite yok. Yani orada 500'e yakın sensör var. Hani bir sürü teknoloji var. Oradan bu karar çıktıysa hani zaten bunun üzerine söyleyebileceğimiz bir şey kalmıyor. Ronaldo'nun önünü açmak için de böyle bir şey yaptıklarını açıkçası çok düşünmüyorum. Ya yani burada Ronaldo yani bir potansiyel bir Messi-Ronaldo karşılaşması kovaladıklarını ya da Portekiz'in finalde yer alabileceğini de ben çok fazla ihtimal vermiyorum. Bence potansiyel bir Fransa-Arjantin durumu var. Ama yani dediğim gibi bilimin üzerinde bir otorite olmadığı için ben hani net bir şekilde hani FIFA bunu diyorsa, kural bunu diyorsa geçerli olan budur diye düşünüyorum.
0: Evet, az önce sen yayına bağlanmadan önce de İsmail Kartal hocamla ilgili yorum yapıyordum. İşte bana da soruyorlar işte Fatih Terim kaç kere gelip gitti, İsmail Hoca niye gelip gitmedi falan diye yorumlar da yapılıyor. Ya kıyaslamanın absürt olduğunu düşünüyorum. Ben İsmail Hoca'ya da asla saygısızlık yapmak da istemiyorum. Zaten İsmail Hoca'yı ile ilgili konuşurken de detayları verdim. İşte ne kadar Fenerbahçe için elini taşın altına koyduğundan bahsettim ama yani... Bu açıklamaları vesaire işte yok Koma'da noter tutturduk Carlos'a, yok işte Sıdık Şerif benim oyuncum ama neden bu çocuğa bu kadar para vermişler falan. Dedim ki ya

0: bunları söylememesi gerekiyor dedim. Bu arada dinleyicimiz de sormuş, Fatih Terim kaç kere geldi falan diye. Yani kaç kere geldi? 4-5 kere gelmiştir değil mi? 96-2000 orada gelse, 2002-2004'te geldi. Eskileri de var. 4-5 kere gelmişler. 5 diyelim yani. Gelebiliyorlar.
1: İsmail'de bu da Kelmas Fener var. 5 galiba.
0: 5 galiba. Galiba 5 yani. İsmail Kartal yorumu da alabilirim senden.
1: Yani şimdi Fatih Hoca şu an potansiyel bir Okan Buruk başarısızlığında 6. da aday. Çünkü başarıyla, yani son Burak Elmas dönemini çıkalım ki orası zaten farklı bir gençleşme operasyonu Galatasaray için. Yani orada Fatih Hoca Kıkıldağlarla, Molutanlarla falan yapmaya çalıştı bir şeyler. Ha, olmadı. Ama ya evvelinde sonuçta Fatih Hoca'nın Galatasaray'daki başarılarını bizim anlatmamıza gerek yok. Yani zaten herkes biliyor, süper kupalar, defalarca lig şampiyonluğu, UEFA şampiyonluğu vesaire vesaire. Ya burada İsmail Hoca'nın bu kadar başarısızlığa rağmen neden geliyor olması sorgulanabilir olmalı. Ben İsmail Kartal ilk geldiğinde şunu söyledim. Yani o gün hepimiz Aykut Kocaman'ı bekliyorduk. Hatta açıklanmasından tam 10 dakika sonra yine yayındaydık. Yani ben gerçekten şunu söylüyordum. Yani Aykut Hoca gelecekse en azından elinizde bir 2010-2011 şampiyonluğu var. Ya buna dayanabilirsiniz ama yani İsmail Kartal'la alakalı bence İsmail Hoca geldiği andan itibaren çok kötü bir iletişim modeli sergiliyor. Şimdi bunun birinci kötü iletişim modeli bence şu. Geldi ve iki şampiyonluğunun tescil edildiğini söyledi. Herkesin gözünde şimdi birincisi kurşunlanma olayı, otobüsün kurşunlanma olayı. Şimdi o seneye herkes aslında kafasında Fenerbahçe kurşunlandığı için şampiyon olamadı gibi bir hayalperest bir düzen kuruldu. Yani ben buna bir Fenerbahçeli olarak da Fenerbahçe'nin hep gerçeklerden uzaklaştığı için başarısız olduğunu düşündüğümü söylüyorum. O gün de Fenerbahçe zaten Galatasaray'ın 8 puan gerisindeydi otobüs kurşunlanma olayında. Elbette çok etkilemiştir. Yabancı futbolcuları tutmak zorlaşılmıştır ama yani o gün zaten Fenerbahçe şampiyonluk Galatasaray'ın önüne geçme şansı çok zordu. Diğer türlü 99 puan sezonu. Yani bu çok fazla dayandırılıyor. Bir kere 99 puan alınmasının sebebi pandemiden dolayı yüksek takımlı sezon oynanması. Yoksa zaten 34 maçlık sezonda maksimum alabileceğiniz puan sayısı 102. Yani bunun çok fazla duygusallaştırıldığını düşünüyorum. Bir de yani Galatasaray 102 puan alınca zaten şampiyon Galatasaray olmuş oldu. Zamanında Aziz Yıldırım'ın söylediği gibi. Yani siz 67 puan alın şampiyon olun. Yani burada hani matematik tarih şampiyonları yazar, ikincileri yazmaz. Bu sebeple ben İsmail Kartal'ın kötü bir iletişim modeli sergilediğini düşünüyorum. Aynı şekilde Sidiki Şerif olayında da öyle. Yani siz bir oyuncunuza sahip çıkacaksanız eğer yarı sahip çıkmamanız lazım. Ya bu oyuncuya verilen para bu fazla verilmiş bence de değil. Eski yönetime gönderme yapmamak lazım. Neden yapmamak lazım? Çünkü eleştirdiğiniz yönetimle, şimdi Saadettin Saran yönetiminin politikasını eleştiriyor. Dinamo Zagreb maçı sonrasında bir araya geldiniz, anlaşıldı sizle. O gün camia Tedesco'da devam etmek kararı almasaydı siz zaten tamam demiştiniz Saadettin Saran yönetimiyle çalışmaya. Şimdi Aziz Yıldırım yönetiminin bir parçası olunca mı böyle oldu? Ben İsmail Hoca'yı ya sevmekle beraber dediğim gibi Fenerbahçe için ne gerekiyorsa elini taşın altına koydu. Yani zamanında Aziz Yıldırım İsmail Kartal'la ilgili neler neler dedi. Hepimiz hatırlıyoruz. Yine mi bize sallıyor dedi. İşte istedikleri olmuyor diye sallıyor dedi. İşte kulübe getirmiyoruz diye sallıyor dedi vesaire ama yani Ali Koç, Jesus, Mourinho, İsmail Kartal dörtgeninde de ya İsmail Kartal hep ikinci plana atılan ve hepsini de kabul edip gelen oldu. Yani şimdi İsmail Hoca'ya bir takım görevler atfediliyor tamam ama İsmail Hoca'nın da çok net bir duruşu yok hiçbir zaman. Bunu evet Fenerbahçelilik adı altında yapıyor ama hani İsmail Hoca'ya karşı biraz eleştiri olsun. Dördüncü kez gelebiliyorsa camianın başına da bu tarz şeyleri kabul edip gelebildiği için. Şimdi Aykut Hoca bunu kabul etmedi. Aykut Hoca Aziz Yıldırım'la masaya oturduğunda anlaşmazlık yaşadı. Aziz Yıldırım'ın bazı söyledikleri Aykut Kocaman'a, Aykut Kocaman'ın bazı söyledikleri Aziz Yıldırım'a ters geldi ve bir masada oturup anlaşamadılar. Ama İsmail Kartal A, B, C, D, E hiçbir planda yoktu. Bunu hepimiz biliyoruz. Vincenzo Montella vardı, Nuri Şahin vardı. Barış Göktürk'ün projeleriydi bunlar Fenerbahçe Başkan Vekili'nin. Sonrasında gece 3'te bir anda anlaşma bozulunca İsmail Kartal'ı gece aradılar, 3'te gel dediler, sabah 10'da zaten kulüpteydi. İsmail Hoca da bir plansızlık üzerine bu kulübe geldi. Ama 4. kez gelmesini ben isimlerden bağımsız olarak söylüyorum. Fenerbahçe 14 senedir bir başarısızlık sarmalının, 13 senedir bir başarısızlık sarmalının içinde ve 4. kez kulübün başına şampiyon olamamış bir antrenör getirildi. Bu Galatasaray'da ancak işte karşı done olarak Fatih Terim üzerinden konuşabiliriz. Yani örnek veriyorum. Torrent'in bir daha Galatasaray'ın başına geçme ihtimali var mı? Bence yok yani, mümkün değil.
0: Kemerburgaz'ın önünden geçemez. İçeri girmeyi bırak.
1: Bence de öyle. Bence de öyle. Yani hiçbir önünden geçemez ama Fenerbahçe'de İsmail Hoca'dan bağımsız söylüyorum bunu. Tamamen isimleri dışarıda bırakarak. 3 kez gelmiş, 3 kez şampiyon yapılmamış, yapamamış bir hoca 99 puan ve camianın evladı diye Fenerbahçe'nin başına getiriliyor. İnşallah sene sonunda Fenerbahçe adına güzel şeyler olur. Fenerbahçe şampiyon olur. Ya yani biz burada hani hepimiz hani Fenerbahçe tarafı için, hem Galatasaray tarafı, herkes kendi şampiyon olsun ister ama bu bana biraz bile bile Lades gibi geliyor. Yani çünkü hiçbir plan proje olmadan Aykut Hoca ile tartışıldığı için İsmail Hoca arandı, geldi ve bir plansızlık olduğu hakim. Zaten diğer tarafta yani 20 Haziran'a kadar transferler bitirecek dedi. Bugün 3 Temmuz. Vedat Bulut hariç transfer yok. Oraya zaten hiç girmiyorum.
0: Şunu ben soracağım Yunus şimdi. Fenerbahçe'den devam edeyim. Icardi'nin de bir açıklaması vardı dün gece saatlerinde. Ona da değineceğim ama şimdi Fenerbahçe'nin transferde 36 milyon euro gibi bir harcama limiti var. Hani belki de bu Aziz Yıldırım abi hareket alanı bırakmıyordur. Vedat Muriç'in 5 milyonluk transfer taksiti ve 5 milyon euroluk yıllık maaşı düşürüldüğünde geriye de 26 milyon kalıyor. Şimdi Jirasi transferi var. Ya yani bu transferde gerçekleşirse 30 milyon euroluk bonservisin 3 taksit olarak ödenmesi bekleniyor. Yani 12 milyon euro gibi de yüksek bir yıllık maaş konuşuluyor. Eğer bu şartlar oluşursa, yani kabul ederse Jirasi ve Fenerbahçe alırsa, Fenerbahçe'de limit kalmayacak. Fenerbahçe ne yapacak bu saatten sonra, bu süreçten sonra? Ya da almayacak.
1: İmaj hakkı yapacaklar. Yani başka bir ekonomik çıkış yok. İmaj hakkı yapmak zorundalar. Şimdi Aziz Yıldırım hatırlarsan Habertürk'teki Ali Koç'la ortak yayınında ne dedi abi? Ben Mourinho'yu getirseydim dedi, İmaj hakkını dışarıda bırakacaktım dedi. İşte 15 milyon euro verdiğiniz kişiye 5 milyon euro göstereceksiniz. 10 milyon eurosunu imaj hakkı yapacaksınız. İşte Fenerbahçe'nin anlaşmalı şirketlerine reklamlarda vesaire oynayacak. Bunu oyuncu kabul eden etmez ayrı bir durum. Yani Cirasi transferi de aynı, artık 4. 5. kez oyuncunun da kulübünün de kapısını çalıyorsun. Dediğim gibi Fenerbahçe'nin bir limit problemi var. Aslında içeride bir çok ciddi bir maaş problemi de var. Yani Talişka'nın Ederson'un yüksek maaşı dışında Talişka Hull City ile mesela görüşüyor. Acun Ulcan'ın hep bir şekilde oyuncu ilgisi var. Fenerbahçe'nin içeride maaşı da açması lazım. Yani bonservisi bir şekilde yine halledebilirler, sponsorlar vesaire. Yani mesela Greenwood transferi de banka teminatı istiyorlar. Geçen sene Osimhen'den alışık olduğumuz bir durum. Yani artık Türk futboluna geçen sene Osimhen'le birlikte girdi banka teminatı konusu. Bakıyorsun Fenerbahçe şu an bunu veremiyor. Belki evet, dediğin gibi limitlerden dolayı eli kolu bağlı Aziz Yıldırım'ın. Ama işte vaat ederken, yani muhalif durumdayken Aziz Yıldırım, hem Ali Koç tarafındayken hem Saadettin Saran tarafında söylüyorum. Aziz Yıldırım ne diyordu? Sen Ali Koç'sun. Sen Ali Koç'sun, gideceksin Ramos'u alacaksın diyordu. Gideceksin işte Suarez'i alacaksın diyordu. Mourinho ismini öneriyordu. Şimdi Aziz Yıldırım tarafı için de söylüyorum. Ki burada hakikaten şu da olsun. Biz Aziz Yıldırım döneminde, ben Aziz Yıldırım Hakan Safi seçiminde net bir şekilde Aziz Yıldırım tarafındaydım. Hani şu an Aziz Bey de eleştiriyoruz ki herkes samimiyetinizi de anlasın. Aziz Yıldırım için de söylüyorum. Siz de efsane başkansınız. 20 yıl bu kulüp için başkanlık yaptınız. Bu kulüp için hapis yattınız. Evet. Şimdi 20 Haziran'a kadar sözler verildi. Bunları tutmaları gerekirdi. Tutamadılar. Ama yani o taraf Ali Koç'sa ve çok değerli, çok büyük bir isim. Siz de efsane başkansınız. Sizin de bu kadar süreçte getirdiğiniz tek oyuncu Vedat Muriç olmamalıydı. Transferlerin çözümü konusunda da Aziz Yıldırım o kadar cömert ve o kadar yukarıdan konuştu ki, daha transfer sürecinin tamamlanmasına da var. Ben mutlaka büyük işler yapacaklardır. Ama şimdi burada bir numaralı olay, siz ilk başta şunu söylemeniz gerekiyor. Bizim elimizdeki kadro bu ön eleme turunu geçmek için yeterli olduğunu düşünüyoruz. Bunu söylemesi lazım. Vedat Muriç'le biz bu turu geçebiliriz. Tamam, buna herkes okey der. Ya da Sidiki Şerif de yeterli olabilir bu turu geçmek için. Hiçbir problem olmayabilir. Ama akabininde yani umut verici bir hamle yapılması lazım. Çünkü Aziz Yıldırım ne dedi? Bizde para çok, para konusunda sıkıntı yok dedi. Yani harcarız dedi. Muhalefet tarafındayken, aday tarafındayken imaj hakkıyla çözerim bu işleri dedi. Hatta hatırlayalım, ben defalarca kez hatırlatıyorum ki bu ceza UEFA'dan geldi Fenerbahçe, işte 7 milyon euro. O dönem dedik ki bakın, bu imaj hakkı işlerine çok açıktan, çok aleni konuşuyor Fenerbahçe. Yani bunları SPK, İHBAN kabul ediyor. Fenerbahçe'ye bu konularda ceza gelebilir dedik. Mourinho ve Kerem konusunda UEFA'dan ilk ceza geldi. SPK'dan da gelebilir. Çünkü artık aleni bir arkadan dolanma durumu olmuş transferde. Bunu herkes net bir şekilde gördü. Türkiye'den de ceza gelebilir Fenerbahçe. Aziz Yıldırım'ın bunların önüne geçmesi

0: tek bir yolu var. İmaj hakkı yapacak. Yönetiminde Cihan Kamer başta olmak üzere futboldan sorumlu zaten. Birçok firmanın yöneticileri var. Cihan Kamer herkes biliyor bir pırlanta firmasına sahibi. Bakıyorsun başka bir pırlanta firmasına Icardi oynayabiliyor. O zamanki eşi oynayabiliyor. Fenerbahçe de bunları yapacak. Fenerbahçe de bu şekilde çözümler bulacak. Yönetim kabiliyeti, hareket manevrası ancak bu şekilde genişler. Aziz Yıldırım'ın da sağlam, güçlü, tecrübeli bir yönetimi var. Bunları arkasından bir şekilde dolaşması, yasal olarak arkasından dolaşması gerekiyor. İmaj hakkı dediğimiz şey usulsüz bir şey değil. Bunları ancak bu şekilde çözebilir. Yoksa Fenerbahçe'nin elindeki söylediğin kalan 26 milyon euro Galatasaray'daki farkı kapatmayı hiçbir şekilde etmez.
1: Evet, dün Icardi'den de bir paylaşım geldi. Acaba bu paylaşımdan sonra Icardi yavaş yavaş konuşacak mı diye de ben düşünmeden edemiyorum. Gerçi çok Türkiye ile alakası yok. Kendisine Arjantin'de bir yorumcu eleştiride bulunmuştu. İşte başarısızsın ifadesini kullanmıştı. La Torre diye bir kişi, hanımefendi. O da ona başarısız diyen kişiye, sen de diyor 45 yaşında ünlü oldun. Sıradan bir kadınsın. Senin de hiçbir yeteneğin yok. Kendi soyadınla bile tanınmıyorsun dedi. Yani eşinin soyadı olan Lattore'yi kastederek ve başkalarının hayatlarını konuşarak geçiniyorsun. Hayatını bu mesleğe hazırlayan ciddi gazeteciler olduğunu düşününce o toplumun ne kadar yozlaştığını görmek üzücü dedi. Aslında Arjantin toplumuna da böyle bir tık laf attı bu noktada. Biraz da kızdı ve altına da işte Inter'deki, Paris'teki, Galatasaray'daki başarılarını paylaştı. Sence Icardi Galatasaray'la da ilgili açıklamalarda bulunacak mı ilerleyen günlerde? Bana sanki bulunacakmış gibi geldi ama bilmiyorum. Senin de yorumunu almak isterim.
0: Yani biraz bir hareketlenme olduğu açık. Şimdi menajeri de konuştu bu konuyla alakalı. Galatasaray'la iletişimle alakalı. Icardi kendisinden zaten eleştiri üzerine net bir şekilde söylemlerde bulundu. Yani benim gözlemlediğim kadarıyla evet, yani hatta bu hafta içerisinde bence, çünkü artık resmi olarak kontratı bitti. Yani kontratın bitmesi ve bu hareketlenmenin de aynı ana gelmesinin çok tesadüf olduğunu düşünenlerden değilim. Bence hani Icardi tarafı da konuşmaya başlayacak ve hani az önceki konuşmayla alakalı hani spesifik şunu söyleyeyim. Ya Icardi tabii şu an mental olarak çok eleştirildiği için birazcık hani duygu patlaması bence yaşıyor. Şimdi çok insani açılardan bakmak lazım. Şimdi Mauro Icardi'nin Vandana'yla ile evlilik sürecinde vesaire çocuklarına bağlılığını yani gördük. Hani bir hani baba için evlatları çok önemlidir. Ya bu şimdi eşi, yani çocukları uzakta, eşi değil, çocukları uzakta, çok özel izinlerle gidiyor, görebiliyor. Bu izinleri Galatasaray'da başarısızlığından kaynaklı problem olmaya başladı. Galatasaray şampiyon olduğu sezonlarda da Icardi Okan Hoca'nın özel izniyle gidiyordu. Bir süre gelmiyordu, hatırlayalım, oyuncunun mentalini ayakta tutabilmek için. Ama şu an Icardi için bütün hareket manevraları daraldı. Yani sportif olarak geriledi. Kontratı bitti. Yani işte çocuklarından ayrı velayet davası devam ediyor. O Arjantin'deki kavga görüntülerini vesaire hala hatırlıyoruz. Yani mental olarak yıpranmasının aslında sosyal medyada bir dışa vurumunu biz gördük. Ya haklıdır haksızdır, zaman zaman işte ya tabii ki bence sert bir çıkış yapmış. Hani bir kadın için özellikle soyadından başka bir şeyle tanınmıyorsun demesi hoş değil, ama hani kalbi içinde artık adım adım bu hareket alanının daraldığını ve onun da duygusal olarak, ya hatırlayalım, biz Icardi'nin Şampiyonlar Ligi maçında neden sevinmiyor'yu konuştuğumuz gün, sonrasında öğrendik ki bir gün sonra çocuklarının velayet davası varmış. Biraz insani açıdan da bakmak lazım. Galatasaray tarafına bakacak olursak da ben Galatasaray'da kalma ihtimaliyle alakalı bir açıklama yapacağını düşünüyorum. Bence Galatasaray'da kalmak için de fedakarlık yapacağını anlatacağı bir açıklama olacak. Ama bu Galatasaray'ı kesecek mi kesmeyecek mi? Yani Dursun Özbey'i ikna eden, Abdullah Kavukçu'yu, İbrahim Bey'i ikna eden bir açıklama olup olacak mı? Yeni futbola şey, yönetimde değişiklikler var. İkna eden bir açıklama olacak mı olmayacak mı hep birlikte göreceğiz, ama ya 3,5-4 milyon eurolara inmediği sürece Mauro Icardi, bence Galatasaray kariyerinin böyle 5-6-7 gibi maaşlarda devam etmesi çok mümkün gözükmüyor.
1: Evet, Yunus Aydın'la birlikteliğimiz sürüyor. Yunus, tekrar Dünya Kupası'na dönelim istersen. Gerçi Beşiktaş'ta yapalım. Bu Beşiktaş'ın yeni transferiyle ilgili Monaco'dan alınan 12 milyon euroya alınan oyuncu hakkında yorum yapmak ister misin?
0: Biraz yani şöyle, yani çok nokta atış bir transfer olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası. Yani hani şimdi bakıyoruz, hani dikili taştan gelecek paranın hani yönetime girmesi, hani transferde kullanılması gibi bir hayalperestlik yapılıyordu. Ama hani bu da şu an için çok olmayacak gibi. Ya 12 milyon euro, ya baktığın zaman çok büyük bir para. Bence

0: Yani Beşiktaş'ın hani son zamanlarda harcadığı bu paralar, hani Murillo'yu ve Oğuz'u kenarda bırakıyorum. Çok böyle nokta atış transferler yok. Ya maksimum birkaç oyuncu daha sayabiliriz. Mesela Beşiktaş şu an Salih Özcan'la görüşüyor. Hani bence bu transfer hani sonuçlanmaya hani yakın. Yani Pellegrini ile ilgilendiği var. Yani Pellegrini şöyle, yani İtalyano'dan geldiği söyleniyor transfer isteğine. Şimdi geçen sezona bakalım, 7 gol 4 asist. Senelerdir Roma'da oynuyor. Ya bu önemli. Ama ya ben şu an alınan oyuncunun yani 12 milyon euro eder mi konusunda hani çok açıkçası iyimser tarafta değilim. Ya bence 12 milyon euroluk bir yani şimdi çünkü konuştuğumuz isimler Trossard, Vlahovic. Ya bizim bir önceki yayında bunları konuşuyorduk. Yani Lukaku, Nübel, bunları konuştuk yani. Hani Lukaku yine gündeminde Beşiktaş'ın. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Lukaku ile ilgileniliyor. Ama hani tamamlayabilirler mi? Yani çok yüksek isimler. Şimdi sürekli kamuoyunda Serdal Dalı tarafından çok yüksek beklentiler yaratılıyor. İşte az önce söylediğim gibi. Yani Trossard, Arsenal, Vlahovic, Juventus. Yani bu isimlerle konuşup sonrasında gidip 12 milyon euroyu ya bu para eder mi etmez mi tarzında bir oyuncuyu aldığınız zaman hani ya Oğuz Tara bence 12 milyon euro eder mi? Bence 12 milyon euro edecek bir futbolcu değil. Beşiktaş'ın şampiyonluk yolunda bir iskeletinde olabilecek bir oyuncu mu? Buna da tam emin değilim. Bence nokta atışı doğru bir transfer olmadı.
1: Bize verilen sürenin de sonuna geldik. Pazartesi saatler 12'yi gösterdiğinde tekrar mikrofonun başında olacağız. Size güzel hafta sonları diliyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Kimsenin de sizi üzmesine asla ama asla izin vermeyin. Görüşürüz. Sosyal medya Cihan Dişli. Takip ederseniz ben de size ederim. Hoşça kalın.

0: Cihan Dişli ile sokak futbolu devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Artık 3 Temmuz'u yaşıyoruz ama sıcaklıklar daha fazlasını hissettiriyormuş gibi gözüküyor. Sanki Ağustos'un ortasındaymışız gibi. Yani Temmuz da güzel sıcak yapardı ama bazen bu sıkıntıları böyle mevsimin dışında yaşadığımızda problem olurdu. Böyle Mayıs ne sıcak yaptı be, Eylül vallahi ne bileyim işte bayağı bitmeyecek galiba bu yaz falan diye. Şimdi bu sıcaklar ve bundan duyulan rahatsızlık anlamsız tabii. Bütün kış boyunca çok üşüdük, yaz gelmeyecek mi diye düşünenler, yaz gelince de çok sıcak oldu, ay ne bileyim nefes alamıyorum, ay bana bir şeyler oluyor falan, o moda giriyorlar. Mutlu edemediğimiz topluma biz de yayın yapmaya çalışacağız. Hiçbir şeyden mutlu olmayan insanlar değil mi? Bahsettiğimiz konularla hiçbir şeyi yok, biliyor musun? Farklılığı yok yani. Bir şeyden bahsediyorsunuz, ondan rahatsız olanlar hemen yazıyor, onun yanında olanlar evet abi doğru söylüyorsun, bence de öyle olmalı diyor. Ardından bana burada şikayet eden kışında şey diyor mesela, ya evet bence şöyle olmalıydı demiştiniz ya diye, o zaman ben yanılmışım deyip şey yapam, mesaj atanlar olabiliyor yani. Evet, artık son 32 turunda son maçlara doğru yaklaşıyoruz. Avustralya, Mısır, Arjantin, Yeşilburun maçın kralı. Kolombiya, Gana mücadelesi de işte 21-01 ve 04-30 şeklinde belirlenmiş durumda. Bu arada tabii 3 Afrika takımının ortak kaderi 86. dakikaların laneti olarak hesaplanmış. Dünya Kupası'ndaki bu ikinci tura 9 takımla çıkan Afrika için işler iyi gitmiyor. Fil dişi sahili Norveç'e, Demokratik Kongo İngiltere'ye aynı skorlarla 2-1 kaybederken Senegal'de Belçika'ya 3-2 kaybediyor. İşin en ilginç tarafı da her 3 maçta Afrikalılar Avrupalı rakiplerinden 86. dakikada gol yiyorlar. Sosyal medyada çok sayıda 86.

0: dakika laneti olarak bir paylaşım yapılıyor. Hani 13 sayısının uğursuzluğu falan gibi konuşulur ya. Ya bir 4 dakika dayanamadım mı deyip fil dişi sahili Norveç 34. dakikada Nusa'nın golüyle 74-77'de Diallo, fil dişi 86'da Haaland'a engel olamayınca maalesef öyle. Kane de 86'da Demokratik Kongo'yu harcıyor. Onun sonrasında 86. dakika laneti olarak ortaya çıkıyor. Tabii Dünya Kupası ile ilgili hafızalarda kalan oynanan maçlar mı, işte bir 86. dakika vardı mı, at çöpe, onlar hatırlanacak şey değil yani, 10 gün sonra unuturuz bu böyle detayları. Ama işte erken elenen takımlar, Almanya erkenden gitmişti, Hollanda bitmişti, işte Afrikalılar o zaman bir şeyler yapmaya çalışmıştı ama deyip en sonunda kupayı yine Fransa, işte Arjantin ya da ne bileyim artık Norveç falan gibi öyle bir sürpriz olursa hani tadından yenmez de. Beklenti tabii biraz daha mazlumun yanında, favori değil de hafif böyle at yarışında eşek arayışına giren tahminciler gibiyiz biz de şimdi. Fas bir güzellik yapar mı he? Ne dersin? Yapmaz mı? He, yapsın be. Falan öyle gidiyor yani. Bir Fasçı olduk bir anda. Norveççi olduk. Abi alsın be. Ne Haaland he? Kazansın. Messi nereye kadar diye böyle. Abi Messi son kez alsın diyenler de çok fazla. Ama Mbappe'nin bu sene bir patlama yaptığını, ne bileyim fiyatını arttırdığını, ondan sonra takımı sırtladığını, yalnız biraz da bir şey konusunda, işte o pazubandı gelecek bana, o kişilik konusunda problemleriyle gündeme gelen Mbappe'den bahsediyoruz yani. Messi oyuna sonradan girdiğinde bırak kalsın ya, ne kaptanlık pazubandı, aşk olsun, ne demek yani, çocuk orada gurur duymuş falan, öyle şeylerde Mbappe getirsin onu bana falan deyip öyle bir ego savaşlarına girmişti ya. Şimdi İspanya'nın Avusturya'yı da net bir skorla mağlup ederek gülü oynaya yoluna devam ediyor olması, bunlar önemli şeyler. Ama akılda kalabilecek en önemli detay, bir kere şunu söyleyebilirim. Senegal'in, Özbekistan'ın, Almanya'nın, hani İran, Miran zaten en çok çileyi çeken ülkeler arasında yer aldı. Meksika'sıydı, o suydu, bu suydu. Hani o didik didik aranmalar, ondan sonra milli futbolcularda adeta suçlu muamelesi görünmeler. Otur bakayım buraya, aç kollarını bir dedektörle bir üzerinden de bu ne var burada falan deyip böyle, o taş gibi sol ayak var deyip, çelik gibi falan deyip. Şimdi Kansas'ın hem sıcağı bir taraftan uğraştırıyor, hem de Messi'nin 3 yıldır yaşadığı Miami'ye giren Arjantin milli takımı uçağı birbirinden kapsamlı bir arama taramadan geçiyor. Lionel Messi ve arkadaşlarının yaşadıklarını gözetleyen video tüm dünyada gündem oluyor. Messi'yi arayan dedektör bize neler yapmaz ki diye. Ay. Aç bakayım kollarını falan. Nasıl gülüyor Messi yalnız böyle, hop hop oynamalar. Allah, ne yapıyorlar? Otur buraya diyor polis. Ondan sonra aç bacaklarını. Ne yapacaksın falan diye. Arayacağım falan diye. Neyi falan. Ondan sonra uyuşturucu aranıyor biliyorsunuz yani. Köpekler koklatılıyor falan. Çok ilginç şeyler ya. Hani yeşil burun adalarıyla oynanacak maç için Kansas'tan Miami'ye giden kafile uçağa binmeden önce, uçağa binmeden önce dedik yani, kendi içinden ne alıyor? Yani sen demek ki içeride bir şeyleri biliyorsun. O kadar enteresan, o kadar çelişkili bir şey ki aslında Amerika'da yaşananlar. Bir daha ben sana söyleyeyim yani, UEFA'nın içerisinde Infantino'ya falan net bir şekilde söyleyip de bu Trump delidir melidir, bizimle uğraşır muğraşır şimdi falan deyip bir şey söylemeden Infantino'ya bir daha böyle Amerika yakınına makınına bir organizasyon yaparsanız, hani bırak beni aramayı, vallahi yemin ederim açmam telefonu falan gibi olur yani. Ya Messi dahil tüm oyuncular sandalyelere oturtuluyor. Messi dahil falan diye. Yani Messi polis şey diyebilir mesela orada. Seni bir yerden tanıyorum diyebilir. Çünkü futbolun F'sinden haberleri olmadığı için oradaki polislerin, bence %80'inin hatta öyle. Hani donut ve filtre kahve daha çok tanıdıkları olabilir yani. Ha, yanlış mı düşünüyorum yani?
1: haşlanmış mısır ve steak barbekü, barbekü sos ve mayonez Messi'den daha fazla tanınıyor olabilir.
0: Yok be, Messi'yi de tanıyorlardır bana. Seni o da şeydir yani, hani Messi, ben bunu bir yerden tanıyorum, bu sen ne iş yapıyordun bakayım diye, hani ben bunu bir yerden tanıyorum diye. Turnuvanın en büyük favorilerinden Arjantin son 32 turunda Yeşilburun Adaları ile oynayacağı maç için Kansas City'den Miami'ye giderken havalimanında büyük bir şok

yaralandı. Bu esnada bir takım arkadaşının çantasından çakmak çıkması Messi'yi kahkahalara boğdu. Lan diye öyle gitmiş. Arjantinli oyunculardan hatta oyuncuların maruz kaldığı muamelenin videosu sosyal medyada viral oluyor. Senegal, Özbekistan, Almanya'dan sonra Arjantin'in yaşadıkları Amerika'nın tavizsiz güvenlik politikasına tepkileri sürüyor. Tabii İran kafilesinin yaşadıklarını Arjantin yaşamış olsaydı, hani 11 saat Messi'yi kenarda tutup seni bir sorgulayalım, bu sol bacağı nereden buldun, uzaylı mısın, söyle bakalım falan diye, biz de seni arıyorduk, çıkar şu maskeyi falan, hani öyle şeyler efendim bu uzaylı diyorlar falan, bu mu uzaylı, 5. bölgeye götürün, 55. bölgeye falan, var ya onların gizli saklı, Pentagon dinlemedeyiz falan deyip böyle mayday mayday. Anlaşıldı anlaşıldı merkez, tamam dinlemedeyiz. Uzaylı diyorlar senin için diye. Olur yani. Messi. Efendim bunda tamamen anatomik olarak insan belirtileri alıyorum falan diye. Dokundum, orasına da dokundum. Evet oraya da dokundum. Hayır uzaylı değil efendim. Bende ne varsa onda da var falan diye. Yani öyle şeyler çıkıyor. Ne aradın acaba Messi'de? Ya Messi'de bendir şey... Ya ben Messi'de aradığımı bulamadım bir kere falan diyelim. Yani. Bir tek dünyada tek başına bir cevap verebilecek insan bu. Abi Messi'de çok şey var falan diyeyim. Vallahi ben aradığımı bulamadım falan diye. Yani bir tek bu insan var, o da bu. Bu arayan. Messi'de aradığımı bulamadım diyen bu. Hani ne bekliyorsun? Beklentin ne? Vallahi ben işte en az 3 gram 4 gram bir şey bekliyorum hani. Senin beklentin abi 3 gol falan diye. Hani gram gram yok bizde, gol. Beklenti o. Ya da işte kart mart kırmızı mırmızı üst olur alt olur, bizde bir şey yok. Biz üstünü de altını da aradık. 3 gram falan hiçbir şey yok. Çıkmadı bir şey diye. Tamam abarttım biraz. Ama konu çok güzel yani. Messi'yi de aradılarsa biz ne yapalım diye yani. Messi'yi arayan dedektör bize neler yapmaz. Oradan geçiyor. Dünya Kupası'ndan bir Demokratik Kongo geçti. Ey gidi Kongo ey. Küçük eniştenin minibüsü gibi midi küçük küçük küçük var ya. Demokratik Kongo. Yazarlar, ben o zaman yazarım şimdi arabanın arkasına. Ben şeye de çok üzüldüm. Bu Dünya Kupası ile ilgili konuşuluyorsa... Sebastian Dezebre'ye İngiltere Demokratik Kongo maçı sonrasında kelimenin tam anlamıyla bir iletişim kazası diyebileceğimiz trajikomik bir olay yaşanıyor. Afrika temsilcisinin teknik direktörü Demokratik Kongo'nun Sebastian Dezebre sözlerini tamamladıktan sonra herkes ayaklanacakken Kongo milli takımının basın sözcüsü mikrofonu eline alıp acitasyon dozu yüksek bir ses tonuyla aynen şunu söylüyor. Arkadaşlar, burada bulunan herkese bildirmek isteriz ki teknik direktörümüz az önce babasını kaybetti. Kendisine en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz diyor ve bu açıklama üzerine salonda buz gibi bir hava esiyor. Bir anda herkes hocaya kilitleniyor falan. Asıl şoku tabii Dezavre yaşıyor bir anda. Hani adeta dona kalıyor Fransız teknik adam ve bir an şaşkınlığının ardından gergin ve kafası karışmış bir şekilde, biraz da kibarlıktan olsa gerek, aslında hani kuru bir teşekkür ediyor, ardından neler oluyor yahu der gibi hızla salonu terk ediyor. Mesele sonradan anlaşılıyor. Meğerse Demokratik Kongo delegasyonundan başka bir görevlinin babası vefat etmiş. Ancak basın sözcüsü kulaktan kulağa gelen bu bilgiyi teknik adam mı diye, yok teknikten biri diye. Hani analizci teknik diyor. Teknik hangi teknik? En baştaki kim varsa işte o falan. Teknik direktör mü? He işte o falan diye. Abi baban ölmüş falan diye. Kimin, benim mi falan diye. Ha, kimin hani orada bir, tabii ki onun bunun fark etmiyor da. Teknik adamın değilmiş yani.
Ama burada o anonsu da hani teyit etmeden, onaylanmadan, öyle mi, gerçek mi, doğru mu falan. Ben de mesela televizyonda da mesela arkadaşlar şey diyorlar, abi böyle böyle bir durum varmış diyorlar. Böyle böyle bir durum varmış diyorum. Ahmet diyor ki yokmuş öyle bir şey diyor. Ali Naci diyor ki böyle bir şey bana da gelmedi diyor. Ben de içeri diyorum ki öyle bir şey yokmuş diyorum. Evet yokmuş abi diyorlar. O zaman bana niye söylediniz diyorum. Rejinin bazen böyle yanlış yönlendirmeleri olabiliyor ya. Orada da simultane tercümanı şey diyorlar.

0: birinin babası ölmüş ama birazdan açıklayacağız falan deyip efendim. O da şey diyebilirdi. Birazdan haber gelecek. Aramızdan birinin babası ölmüş falan da diyebilirdi yani. Hani öyle işgüzarlık da olabilirdi. Ya teyit edilmeden, onaylanmadan bir şeyin paylaşılması çok kötü bir şey. Alın bu işte Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında Yağız'ın yaptığı işte. Tamam, iyi bir habercilik de. Yani Barış Bey'den duyduklarını mı ya da çevresinden duyduklarını mı yazdın? Onların hepsi %100 doğrudur da diyebilirsin. Yüksel Bey de diyor ki hani onlar doğruysa aha buraya diyorum çıksınlar bir daha söylesinler diyor hadi yiyorsa diyor ya. O da diyor ki işte bilmem ne falan hani. Orada şey çıkıyor, o onu yazıyor, bu onu yazıyor falan. Ne oluyor acaba diyor. Böyle şeyler. Reklama gidelim. Birazdan da Murat Özen'le bir telefon bağlantısı yapalım. Kısa sürer zaten bir şey konuşmadığı için bir şey anlatmaz. Ondan sonra birazdan birlikte olacağız.
1: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam. Reklam bitti.

0: Murat'cığım günaydın, mutlu sabahlar.
1: Günaydın, günaydın, hayırlı cumalar herkese.
0: Bana dediler ki bu sabah Murat Özen'le bağlantı yapacak mısın? Yapacağım dedim. Ne kadar sürer abi dediler. 10 dakika falan, çünkü söz vermiştir birine, konuşmayabilir. 15 dakika yeter bize dedim ya.
1: Abi o kadar kısa sürüyor mu ya?
0: Tabii canım. Yeter ya 15 dakikada. Neyi anlatabiliriz ki 15 dakikada? Birinci doğru uçak geldi. Abi. İkinci uçak gelecek mi? Abi şu an ben Önder Hoca ile konuştum. Daha bir şey belli değil diyerek. Öyle başlar mısın? Lütfen.
1: Abi Beşiktaş hazırlık kampına başladı. Dün de ilk hazırlık maçını 2-1 galibiyetle tamamladı. Tabii bu hazırlık maçları çok da taraftarın umurunda olan bir durum değil. Bu senin için de geçerli, benim için de geçerli. Beşiktaş transfer çalışmalarına başladı. İstersen sen sor, ben söyleyeyim. Süreç böyle başlasın Doğan abicim.
0: Olur. Benim beklentim, yani bir kaleci beklentisi, ama önce Ersin'in gerçekten kampa götürülmemesi ve bağların tamamen koptuğu haberleri doğru mu?
1: Abi şöyle, Ersin konusu Beşiktaş yönetiminin devamlı hem menajeriyle hem Ersin'le toplantı yaptığı bir süreç. Ersin'in tereddütü şu, biliyorsun Ersin kötü performans gösterdiğinde, olası bir 2-3 maçtan sonra kötü performans gösterdiğinde Beşiktaş taraftarı tarafından tepki alan bir futbolcu. Ve bu süreç Ersin'i inanılmaz derece olumsuz etkilemiş durumda. Yani Ersin diyor ki ben artık baskı altındayım. Baskıları kaldıramayacak durumdayım. Herhangi bir olumsuzlukta çok ciddi tepkiler oluyor. Ben süreçten rahatsızım diyor. O yüzden diyor ben gitmek istiyorum diyor. Tabii Hull City ismi vardı. Deportivo ismi vardı. Bir de Arabistan'dan bir takım vardı. Ama şu anda Ersin'in resmi olarak anlaştığı herhangi bir kulüp yok. Hull City'nin işte ikinci kaleciyi aldığı konuşuluyor. Dünden beri yazılmaya başlandı. Ha, olası bir Ersin'in herhangi bir takımla anlaşmaması durumunda tabii ki Beşiktaş Kulübü Başkanı'nın her zaman bir sözü var. Ben Ersin'e her türlü kolaylığı sağlayacağım. Ne istiyorsa onu yapacak. Bizim sözleşmelerimiz hazır. Şu ana kadar zaten Beşiktaş bir yerli kaleci almadı. Ersin herhangi bir takımla anlaşamazsa tabii ki yuvası ona açık. Her zaman gibi sözleşme imzalayabilir ama Beşiktaş'tan şu an Ersin ayrılmak istiyor. Ayrılma sebebini de baskılar olarak gösteriyor Doğan abi.
0: Sanki öyleymiş gibi gözüküyor ama bu arada yerine isimle anlaşıldı mı? Yani bir Alman kalecinin geleceği söyleniyordu. İşte Nübel isminin çok fazla ön plana çıktığını biliyoruz. Yerli bir isimle görüşülüyor mu? Var mı bir bilgi?
1: Abi Beşiktaş Kulübü aslında normal şartlarda Nübel transferini bonservissiz bir şekilde bitirmek istiyordu. Çünkü oyuncunun menajeri biz Bayern Münih ile görüşürüz. Bonservisimiz gerekirse elimizden alıp çıkarız diyordu ama istediğimiz gibi süreç gitmedi. Tabii süreç basına yansıdıktan sonra ister istemez Alman taraftarları da oyuncunun bedava çıkmasını istemiyor. Beşiktaş tek haneli bir teklif yaptı abi Bayern Münih'e. Bayern Münih çift haneli bir rakam istiyor. Hı hı. Beşiktaş tek haneli bir rakam yaptı ve bu rakamın üzerine çıkmayacağını Bayern Münih kulübüne söyledi. Nübel'le Beşiktaş kulübü anlaştı abi. Nübel'de oyuncu açısından Beşiktaş'ın problem yok. Şimdi oyuncunun Bayern Münih ile görüşüp işte artık beni gönderin, bu konuyu bitirin demesini bekliyoruz. Eğer Nübel transfer olmazsa Beşiktaş bir kaleciyi bekletiyor abi şu anda. Ben Arjantin diyeyim. Gerisini de bizi izleyen insan, dinleyen insanlar tamamlasın. Arjantinli bir kaleciyi Beşiktaş bekletiyor. İspanya'da forma giyiyor abi. Arjantinli bir kaleciyi Beşiktaş hazırda bekletiyor.
0: Bir de maçlarda eldiven giyiyor arkadaşlar. Kaleci dediğiniz oradan anlayın. Hani Murat'ın verdiği şeylerden, detaylardan biri. Kalede eldiven de takıyor. Onu da söyleyeyim size.
1: Yani abi İspanya'da oynayan Arjantinli kaç tane kaleci var abi?
0: Yani ismini ver o zaman oğlum, 3 tane varsa.
1: 3 taneden biridir abi o zaman.
0: Odur yani, ne bileyim ya.
1: Yani 3 taneden biridir abi.
0: Tamam. Peki.
1: Ama böyle daha heyecanlı olmuyor mu abi?
0: Çok, çok güzel ya.
1: Bu keyif lan böyle. En azından ben tepki de almıyorum.
0: Hadi yani bakayım oğlum, şu soruya bak, bu soruya göstereceğin reaksiyon ne, onu merak ediyorum. Benim için öyle veya böyle kendi oturmuş kadrom var. İşte ayrılacak olan futbolcuların listeleri belli oldu zaten, gidecekler. 10+4'e takılan oyuncular, işte onlarla ilgili bilgiler aldık. Tamam, onları geçtik de. Bu milli takımdaki performanstan sonra Amerika galibiyetiyle Orkun'un yanında Salih'in oynuyor olması ve Salih'in isminin Beşiktaş'ta geçiyor olması beni heyecanlandırdı açık konuşmak gerekirse. Ben sahada görmek isterim Salih'le Orkun ikilisini.
1: Abi şöyle hemen anlatayım. Normal şartlarda Salih konusu Beşiktaş gündeminde yoktu. Ama şimdi Salih'in Orkun'la beraber ortaya koymuş olduğu performans, yabancı kuralındaki değişiklik, yani yapılmayan değişiklik, tabii Salih'i Beşiktaş'ın gündemine soktu. Beşiktaş Salih'in menajeriyle görüşmelere başladı abi. Burada aslındaki süreç ne biliyor musun abi? Trossard'ın menajeri de aynı menajer. Yani hem Salih'in menajeri hem Trossard'ın menajeri aynı kişi.
0: Bu Trossard'ın taleplerinin dudak uçuklatması, çıldırmış olmalı, şaşırmış olmalı falan dediğim bu Trossard'ın kendi istekleri mi, menajerin istekleri mi? Salih'i o yüzden bir şekilde böyle bir yumuşamaya geçişlerinde
1: de
0: geçmeyecek.
1: Abi Salih'in istekleri de çok fazla. Salih işte 3,5 milyon euro imza parası, 3,5 milyon euro maaş istiyor Beşiktaş'tan. Şimdi Beşiktaş kulübü dedi ki ya bu rakamları düş, biz bu rakamları vermeyiz. Yani Salih'in şu anda bana kalsa alacağım maksimum maaş şeyi, ben olsam 2 milyon euro falan veririm Salih'e. Yani 3,5 milyon euro çok yüksek bir maaş. Salih ile Beşiktaş kulübü görüşmeleri, menajeriyle görüşmeleri devam ediyor. Beşiktaş bu rakamların aşağı inmesini bekliyor.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Beşiktaş taraftarının esas beklediği kilit isim Trossard. Trossard konusunda da Trossard abi çok uzun vadeli bir sözleşme istiyor. Yani şu an Trossard kaç yaşında Doğan abi? 32 yaşında mı, 31 yaşında mı? Trossard... 32 diye biliyorum ben. Bir bakar mısın abi? Ya da ben bakayım bir saniye.
0: Bir rakamlara bakıyorum. 17 milyon euro karşılığı isteniyor. 5 milyon euro imza parası talep ediyor. 4 yıllık sözleşme istiyor. 40 milyon eurodan bulması başlanan hikaye. Şeydi, Trossard ile ilgili bilgi yok. Parayla ilgili bilgiler var bütün hepsi.
1: Abi şu an Trossard 31 yaşında abi.
0: Evet.
1: Trossard Beşiktaş'tan 5 yıllık kontrat istiyor abi. İmza parası istiyor.
0: Ben de 4 yıllık sözleşmeyle birlikte senelik 8 milyon euro ve 5 milyon da imza parası talep ettiğini duydum.
1: Abicim 5 yıllık sözleşme istiyor. Hmm. Rakamlara ben girmeyeyim, beni sokma. Ama ilk defa doğru haberleri bulmaya başlamışsınız. Tebrik ediyorum. Ben rakamları konuşayım abi. 5 yıllık kontrat istiyor, imza parası istiyor ve
0: senin taktik bir... çok güzel ha Murat. Bütün doğru haberler bende ama maalesef söz verdiğim için söyleyemiyorum. Çok güzel bir şey bence. Bence bu
1: değil abi. Ben... Abi değil abicim. Ben abi rakamlara kadar biliyorum ama kulüp bu konuda diyor ki bizi zor durumda bırakırsınız diyor. Çünkü başka futbolcularla da pazarlıklarımız var diyor. Mesela Llorente ismi var.
0: Peki şimdi, kulübün bu zamana kadar seni ne kadar zor durumda bıraktığının listesini çıkartabilir misin?
1: Çok abi ya.
0: Ha, bana o zaman
1: Beşiktaşlıyım abi.
0: O zaman
1: ya.
0: Tamam da.
1: Ya şimdi ben Trossard'ı.
0: Sen Beşiktaşlısın bak, yönetimler değişir de Beşiktaş baki kalır yani. O yüzden.
1: Abi tamam abi, zaten yönetimsel bir iş yapmış ki Beşiktaş menfaatini sürdü Doğan abi. Ben her dönemde böyleyim.
0: Hangi
1: beni
0: yönetim?
1: Her dönemde bu şekilde kilitliyorlar.
0: Peki en iyi Beşiktaş menfaatini düşünen yönetim kim oldu? Hadi çok sertleşiyor sorular. O zaman.
1: Şu anda mı? Yani genel olarak mı?
0: Genel
1: abi?
0: Anlamda aklında kalan Beşiktaş menfaatlerini düşünen en iyi yönetim Süleyman Seba'yı geç tabii ki yani onu.
1: Abi yok şu anda ya.
0: Yok işte. O yüzden sen Beşiktaş'ın yani menfaatini düşüne düşüne seni kimse düşünmediğini hatırlatmak istedim sana ya.

0: hiç önemli değil. Önemli olan Beşiktaş'ın iyi olması.
1: Hepimiz için öyleyiz. Galatasaray'ı sayılır.
0: Şahıslar hakkında yorum yapacak bir insan değilim.
1: Değil.
0: Şahıslar hakkında da onlara sinirleneceğim diye de ihanet edecek insan değilim. Beşiktaş abi 5 yıllık bir kontrat veriyor istiyor Trossard.
1: Bak bugün şöyle söyleyeceğim sana.
0: Rakamları yakın rakamlar, onu söyleyeyim abi.
1: Ben dün bir şey öğrendim. Dün Çarşı grubunun üst düzey isimleriyle bir diyalog kurdum. Bu kale arkası kombine fiyatlarıyla alakalı fahiş artışın sıkıntılarıyla yönetime bir deklere yayınladılar biliyorsun. Bununla alakalı olarak yönetimin arayıp birebir tribün liderleriyle görüşüp bu sefer affedin paraya ihtiyacımız var dediğini öğrendim.
0: Duymadım abi böyle bir şey.
1: Ya ben de bunu söyleyeyim sana ama
0: ben duymadım tabii ki abi, senin görüşün mutlaka doğrudur.
1: Eyvallah. Ha yok, ben hani bu konuda zaten böyle uydurma bir haber yapacak biri değilim zaten ama
0: kesinlikle abi.
1: Yönetimin bu talebine hani biraz toparlanmak istiyoruz. Toparlanmak için anca ekonomik anlamda yaptığımız hesaplarla bundan başka çaremiz kalmadı diyerek taraftara bilgi verdiğini biliyorum yönetimden birilerinin.
0: Evet abi.
1: Anladın mı? Yani evet. Taraftar da diyor ki peki öyleyse o zaman Kasım'da havluydu yok bilmem neydi, o zaman alacağınız tepkilere hazırlıklı olun diyor onlar da yani.
0: Abi zaten bu süreç olmasa da Beşiktaş şu anda başarısız olduğu takdirde her türlü tepki alacaklar abi. Yani Beşiktaş taraftarı artık başarı bekliyor.
1: Tabii.
0: Yani bu Serdal Dalı olur, Ahmet Nur Çebi olur, Fikret Orman olur, işte ne bileyim Yıldırım Demirören olur. Yani kim olursa olsun Beşiktaş taraftarı artık abi başarı bekliyor. Yani Galatasaray'ın yıllardır, 2-3 yıldan beri domine ettiği bir ligi artık Beşiktaş taraftarı bu şartlarda bitmesini istemiyor abi. Beşiktaş taraftarı başarı istiyor. Ben de Beşiktaş taraftarıyım. Ben de başarı istiyorum. Ben de Trossard'ı istiyorum Beşiktaş'ta görmek. Ama şimdi 5 yıllık bir kontrat istemesi ciddi, yani yaklaşık 18-20 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli vereceğiz abi Arsenal'li futbolcuya. Arsenal'le bir sorun yok. Beşiktaş her konuda anlaştı Arsenal'le. Şimdi bir de bunun yanına senin iddiandaki gibi 5 milyon euro imza parası çok garip değil mi Doğan abi?
1: Evet evet.
0: Çok garip bir durum, absürt bir durum bu abi bu. Yani oyuncu hem imza parası istiyor, hem bonservis bedeli veriyoruz.
1: Hem 4 yıllık 5 yıllık sözleşme istiyor. Neyse.
0: 5 yıllık sözleşme istiyor. 36 yaşına kadar Beşiktaş forması giyecek ve yaklaşık 8,5 9 milyon euro yakında bir maaş istiyor. Yani bu rakamlarda bu işin olma ihtimali bence sıfır abi şu anda. Ama Beşiktaş diyor ki biz bu teklifi yapıyoruz. Gel bu tekliflerde anlaşalım. Ve şu ana kadar Trossard'a Beşiktaş'ın verdiği teklif gibi iyi rakam veren yok abi.
1: Yani bizim yaklaşık olarak 40 milyonu falan buluyor biliyor musun?
0: Yani bonservisini düşün. Maaşını tabii abi 40 milyon euroya yakın bir maliyet olacak Beşiktaş'a. Ama Beşiktaş istediği takdirde. Yani Beşiktaş'ın istediği koşullarda bu iş biterse o. Eğer Beşiktaş'ın istemediği koşullarda olursa abi rahat bir 50-55'i buluyor abi bu iş.
1: Peki az önce söyledin ya kaleci Nübel'le Salih Özcan'ın menajeri aynı diye.
0: Evet.
1: Bu Vlahovic'in menajeri aynı mı?
0: Değil.
1: Değil.
0: Bu peki şöyle abi.
1: Öteki Vlahovic'in menajerinin yapmış olduğu işgüzarlık nedir? Beşiktaş'tan böyle bir gelişme olmayınca durup fiyatı arttırayım deyip Fenerbahçe'ye gidip bu oyuncuyu ister misiniz diye size de ciresi gelmiyor galiba deyip oyuncuyu pazarlamaya çalışması.
0: Abi bu tip dedikodular var ama Vlahovic Beşiktaş'la alakalı Vlahovic'e ilgili şunu söyleyebilirim. Oyuncu biliyorsun abi Bodrum'a tatile geldi. Türkiye'ye tatil yaptı. Beşiktaş yönetimi o süreçte oyuncuyla görüşmek istedi. Oyuncu şunu söyledi abi, ben tatile geldim. Hiçbir takımla kesinlikle görüşmek istemiyorum dedi. Burada tatilimi yapacağım ve döneceğim dedi. Zaten geçtiğimiz günlerde döndü. Şimdi Vlahovic 5 büyük ligden teklif bekliyor. Biz Vlahovic konusunda aynı yerdeyiz. Yani adam diyor ki bana diyor Bayern Münih, Real Madrid, Barcelona gibi takımlardan teklif gelirse ben bunu değerlendireceğim. O yüzden benim bir acelem yok diyor. İşte Vlahovic'in istediği rakamlara Beşiktaş diyor ki ben istediğin rakamlara çıkacağım. Problem yok. Forvet transferine zaten Sayın Başkan Serdal Adalı hep diyordu. Forvet'e para harcayacağım. Forvet'ten yana problem yok diyordu. Beşiktaş zaten şu anda Vlahovic'le abi oturup bonservis maaş ve sözleşme diyaloğunu kuramadı. Çünkü oyuncu şu an oturmuyor. Diyor ki ben Avrupa Ligi'nden teklifleri bekliyorum. Eğer bunlardan bir gelişme olmaz ki olmazsa ki şu ana kadar da herhangi bir resmi bir girişim olmamış Vlahovic'le alakalı.

0: o beş büyüklükten. O zaman size otururum diyor. Beşiktaş Vlahovic'i bekliyor abi. Yani oyuncu eğer iyi bir teknik bulamazsa Avrupa'dan, Beşiktaş büyük bir ihtimal bu işi bitirir. Ben Fenerbahçe'de yokluğunu çok duymadım. Zaten eğer bu kadar bu süreci takip ettikten sonra bu işi de Fenerbahçe bitirirse, o da yönetime eksi olarak yazar abi. Çok büyük tepki alırlar.
1: Şöyle bir soru geliyor Muratçığım.
0: Ama orada bizim şöyle bir avantajımız var abi. Hoca'yla Vlahovic 2-3 kere telefonda görüştü Doğan abi. Yani çünkü biliyorsun Vlahovic'in bu noktalara gelmesinde İtalyanların çok büyük payı var geçmiş dönemlerden. Hoca aynı şekilde Vlahovic'e baskısını kurdu. Hatta bir oyuncumuz daha kurdu. Onu da söylemeyeyim ismini şimdi. Bir oyuncumuz daha, onun bir eski takım arkadaşı, onu arayarak o da gelmesi yönünde görüştü, bulundu. Yani şu anda biz bekliyoruz abi. Vlahovic Avrupa liglerinden, yani 5 büyük ligden bir teklif almazsa Beşiktaş bu transferi bitirebilir. Hem Fenerbahçe detayı, evet Fenerbahçe de girebilir bu işe tabii ki. Onların da hakkı. O da yönetime eksi olarak yazar abi. Onu da yönetim düşünsün.
1: Doğru. Beşiktaş'ın 3-5 yıllık gelirlerini harcamasıyla alakalı tabii paralar nerede döneminin ardından Fikret Orman yönetiminden sonra her yönetimle ilgili bazı harcamalar ve hesap sormalar devam ediyor. Şimdi Dikili Taş projesiyle alakalı toplam 3.6 milyar TL ile 1.2 milyar TL ile Bankalar Birliği ödenip orada kahraman gibi gezebilme imkanı varken neden yapılmadığı, 2.4 milyarın kime aktarıldığı, ne olduğu havada kalan paranın.
0: Abi bununla ilgili Beşiktaş Kulübü resmi olarak Doğan abi dün açıklamasını yaptı. Beşiktaş Kulübü'nün resmi olarak yaptığı açıklamanın ardından benim bir söz söylemem çok doğru olmaz çünkü.
1: Yok hayır, ben genel anlamda, ben bu sorunun cevabını senin vermeyeceğini biliyorum da ben sadece genel anlamda söylüyorum. Hani Getson'dan 25 milyon para mı alındı? Abraham 21'e mi satıldı? Ege'den 7,5 falan mı alındı? Bak Ege'yi 7,5'a satabilmek büyük başarıdır. Diğer taraftan işte 8-9 milyon mu? Öteki taraftan 17-18 milyon mu istiyorsun Trossard için falan diye. Hayır, bunların hepsi harcandı mı bütün paralar diye soruyor tabii insanlar ister istemez yani.
0: Ya abi Beşiktaş'ın çok ciddi bir faiz ödemesi vardı zaten. Şimdi bunlarla ilgili mali yapıyla alakalı çok net bilgilerim yok abi. Çünkü para işleri farklı işler. Şimdi büyük bir ihtimal yarın divan kurulu var. Başkan orada bütün her şeyi detaylı bir şekilde açıklayacaktır. Dikili Taş'la alakalı yöneticilerin, denetleme kurulu raporunda yöneticilerin vermiş olduğu parayla ilgili Beşiktaş Kulübü resmi bir açıklama yaptı. Beşiktaş'ın resmi yaptığı bir açıklamanın ardından bizim buraya herhangi bir yorum katmamız, bilgi vermemiz ben doğru bulmuyorum abi. Yani burada da Beşiktaş Kulübü resmi bir açıklaması. O yüzden başkan çok büyük bir ihtimal abi para süreciyle ilgili, özellikle Dikili Taş süreciyle alakalı divan kurulunda bütün medyaya, basın mensuplarına resmi olarak açıklamasını yapacaktır Doğan abi.
1: Yani her transfer dönemi gelirse havaalanı yıkılır, taraftarları heyecanlandıracak transfer falan denilip transfer bozulmasın diye ismi açıklanmayan ama bir türlü gelemeyen o isimlerden bir tanesini söyle be Murat diye bir mesaj okudum sana.
0: Yani şöyle ben bu isim gelirse havaalanı yıkılır diye hayatta benim kullanacağım kelimeler değil. Ben hayatta onları, o şeyleri kullanmam. Çünkü 41 yaşındayım, 15 yıldır Beşiktaş medyasındayım. Ben o etkileşim budalalıklarını geçeni bir 10 yıl falan olmuştur abi. 14 yıl falan olmuştur. Benim öyle şeyle işim olmaz. Ben sadece diyorum ki Beşiktaş'ın şu anda ilgilendiği Lorente, Trossard, Vlahovic gibi yıldız isimlerle alakalı girişimleri devam ediyor. Trossard eğer imza parası, sözleşme yılı ve maaşında indirim yaparsa Beşiktaş Trossard'ı indirir. Çünkü Arsenal'le Beşiktaş kulübü bir problem yok. Beşiktaş o konuyu çözdü. Lorente için de kulübü 25 milyon euro maaş istiyor abi. Zaten geçen yıl da o maaşı istemişti. Beşiktaş o maaşları bonuslarla beraber tamamlamıştı parayı. Pardon, bonservis bedelini, ama son anda sözleşmeyi bozmuştu Sassuolo başkanı. Çünkü onun başkanı biraz kırık bir adammış. Yani deli bir adammış. Şimdi Beşiktaş kulübü de Sassuolo'ya gerekli teklifi yaptı. 25 milyon euro bir bonservis bedeli beklentileri var. Lorente de o kulübüne baskı yapıyor. Ben artık ayrılmak istiyorum. Geçen yılda beni göndermediniz diyor. Biz beklemeye geçtik. Vlahovic için de abi oyuncu şu anda hiçbir şekilde Avrupa kulüpleriyle görüşme yapmak istemiyor. Ama başkanın söylediği şu: herhangi bir problem yok. İstediği maaşı vereceğim yeter ki gelsin. Ya Beşiktaş'ın şu anda 3 önemli transferi bu abi. Zaten yani taraftarın beklediği isimler kimler? Trossard, Bilović gibi isimleri bekliyor. Nübel'i bekliyor. Nübel de abi Beşiktaş bonservis teklifini yaptı. Bayern Münih'e bu rakamın üzerine çıkmayacağını söyledi. Nübel de kulübüne baskı yapıyor. Transferin bir şekilde olumlu bir şekilde sonuçlanmasını bekliyoruz. Ha, transfer dönemidir bu. Bayern Münih der ki kardeşim 10 milyon euro istiyorum. Gram aşağı inmeyeceğim der. Beşiktaş bu parayı vermek istemez veya Beşiktaş bu parayı verir zaten iş bitiyor. Tamamen şu an bekleme sürecindeyiz abi. Aynen gelişmeler aynı şekilde devam ediyor. Salih ile alakalı istediği imza parası ve maaşıyla alakalı istediği rakamlar yüksek. 3,5 milyon euro imza parası, 3,5 milyon euro maaş istiyor. Onunla alakalı Beşiktaş indirim istiyor Salih'ten. Çünkü yüksek rakamlar. Salih indirimini yaparsa Beşiktaş'ın
1: Salih'e 1.7 milyon maaş, 3 milyon euro da bonservis bedeli mi, öyle bir şey mi, gelme parası mı, imza parası mı?
0: İmza parası.
1: İmza parası 3 milyon, 1.7 maaş önerdiği söyleniyor. Değil mi?
0: Abi maaş konusunda Beşiktaş Salih'in istediği o 3,5 milyon euroyu vermiyor. Çok çok daha aşağıda rakam veriyor. Ben söylemiştim zaten. Yani ben olsam Salih'e 2 milyon euro gibi bir maaş veririm. Yani 1,5-2 civarında tutarım. Büyük bir ihtimal Beşiktaş da bu rakamlar üzerinde tutuyor ama Salih konusunda abi oyuncunun indirime gitmesi lazım. Yani Salih kendini bir Orkun Kökçü gibi görüyor. Ne bileyim bir Hakan Çalhanoğlu gibi görmeye başladı. Eğer inerse maaş,
1: ya zaten 12 maça çıkmış geçen şey sezon, 12 maça, 12 maçın 74 dakikasında sahada kalmış.
0: İşte abi ama öyle bir para istiyor ki sanki Messi, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü gibi yani kendisi. Rakamlar da aşağı düşerse Beşiktaş bitir abi. Beşiktaş Salih'e teklifini yaptı, resmi teklifini yaptı. İstenilen rakamlar aşağı düşerse bu iş olumlu şekilde sonuçlanır. Düşmezse abi Beşiktaş alternatif isimleri yönelir.
1: Peki bu çok pohpohlanan ve aynı zamanda vay galiba dünyanın en iyisini aldık diye söylenen Quattara ilgili neler söyleyeceksin? 4 yıllık sence sözleşme uzun bir sözleşme değil mi?
0: Abi Quattara o genç bir oyuncu. Zaten Beşiktaş kulübü Quattara konusunda kiralık olarak kadrosuna dahil edecekti ama haberler çıktıktan sonra bonserviste döndü iş. Beşiktaş bonservis bedeli konusunda Monaco kulübüyle şu an şu görüşmeyi yapıyordu. Monaco parayı peşin istiyordu abi. Yani bonservis bedelini bize peşin verin diyordu. Beşiktaş bu rakamı 4 yıla bölmek istiyordu. Sonuç olarak finalde Beşiktaş'ın istediği şartlarda transfer gerçekleşti. Transfer iyi mi kötü mü zaman gösterecek Doğan abi. Yani buraya niye isimler geldi? Yıldız oyuncu dediler, şöyle dediler, böyle dediler. Teneke bağlanarak gönderildi. Oyuncu daha yeni geldi. Bir görelim bakalım neler yapacak. Ondan sonra bunu çok çok sık bir şekilde konuşuruz. Genç oyuncu olması Beşiktaş için bir avantaj. Sözleşme yılı.
1: Hem yani 10+4 için iyi bir şey.
0: Abi 23 yaşında kullanabiliyoruz. Yani U23 evet, kontenjanı Beşiktaş o bölgede kullanabiliyor.
1: Çocuk zaten 21 yaşında.
0: Evet o bölgede kullanabiliyor. Çok genç oyuncu. 4 yıllık kontrat yapılması bence gayet normal. Genç oyuncu yani. Abi Trossard 5 yıl istiyor abi. 31 yaşında 5 yıl istiyor abi.
1: Ya ben uzun ya, sözleşmelerden yana değilim de.
0: Abi genç oyuncularda bunlar yaşanıyor ama ya. Yani genç oyuncularda.
1: Tam 21 yaşında bir çocuğa 4 yıllık bir sözleşme biraz daha mantıklı gelebilir de. Evet Trossard'a da o yaşında da 5 yıllık bir imza, hani emekli olmaya mı geliyorsun diye sorarım ya.
0: Tabii ki abi. Yani 36 yaşına kadar Beşiktaş forması giymeye çalışıyor. Yani bence normal şartlarda Beşiktaş taraftarı da der ki vermeyin kardeşim 5 yıllık kontrat der.
1: Amaç formayı giymek falan değil zaten ya. Formaya çökmek ya, o.
0: Ya işte abi Beşiktaş da diyor ki kardeşim diyor sen bu sözleşmenin düş aşağıya. Çünkü o sen abi Trossard Avrupa'da hangi kulüp 5 yıllık kontrat verir ya?
1: Vermez. Ben şöyle bir şey sormak istiyorum sana. Ben sadece evet veya hayır de yerli bir oyuncu düşüncesi var mı? Mesela Alanya'dan, Konya'dan falan isimler gelip geçiyor ya, mesela Adil ismi çok fazla konuşuldu, Galatasaray içinde geçti, Fenerbahçe içinde düşünülüyor dendi. Beşiktaş ve
0: abi yerli bir kaleci alacak Beşiktaş. Ama stoper bölgesiyle alakalı birçok ismin gündemde olduğunu söylediler bize. Ama mesela Trossard gibi yani mesela Quattro'ydu galiba, dilim dönmüyor, Monaco sporcu transfer ettiğimiz. Mesela onun gibi net isimler yok abi. Şimdi mesela sol tarafa kim düşünüyor? Trossard, işte Llorente. Forvet'e kim düşünüyor? Vlahovic. Ama stoper konusunda Beşiktaş yönetiminin şu isme kesin gidiyor dediği bir isim şu anda bende yok abi. Adaylar var, 5-6 tane adayımız var deniyor ama isim olarak inan bana vermiyorlar abi. Verseler ne bileyim bir şifre
2: yerli, koyardım. Yerli mi? Yerli yabancı gibi bir şey mi?
0: Abi karışık. Hem karışık.

0: yerli oyuncu varmış var. O bölgede hem yabancı oyuncu varmış. Ama net olarak buna gideceğiz dediğimiz şu anda bir isim yok abi. Beşiktaş Kulübü'nün bize verdiği bilgi bu.
1: Önder Özen ve Italiano arasındaki uyum nasıl?
0: Hiç abi ben çok beğeniyorum. Ya Önder Hoca abi çok kaliteli bir insan. Yani konuşması, taraftarla diyaloğu, basın mensuplarıyla diyaloğu. Gerçi hoca transfer dönemi başladığından beri telefonunu kapattı, hala açmıyor da o da ayrı bir konu da.
1: Kapattı.
0: Yani kapattı abi, hiçbir şekilde ulaşamıyor. Bir tane attılar, o da başkan da var bir tek. Onunla her şeyi yapıyor. Önder Hoca'ya ulaşabilen aşk olsun. Zaten kendisi de kampa gitti. Kamptaki arkadaşlar şanslı tabii ki. Biz kampa gidemedik. Kamptaki arkadaşlarla görüşmeleri orada sürdürecektir ama hoca telefonu hiçbir şekilde açmıyor abi. Önder Hoca'ya ulaşmak çok zor. Ama İtalyanoyla arası iyi abi ya. Ben hoca diyaloglarını beğeniyorum yani. İyi bir uyum yakaladılar. İnşallah abi başarı gelir. Yani başarı gelmezse ne Önder Özen kalır, ne İtalyano, ne Serdal Adalı. Hiç kimse kalmaz abi. Beşiktaş tekrar seçime gider.
1: Bir dinleyici diyor ki Murat Özen diyor, yanaştığım benzinlikte 10 dakika benzin alıp arabayı çalıştırdığımda ulan hiç mi benzin almadım diye düşündüğüm adamla ait. 10 dakika pompa takılı durdu, ulan hiç mi ibre oynamaz diyor, aynı yerde duruyor.
0: Abi ama bak bir şey söyleyeceğim. Yalan haber. Abi ama süreç bu abi şu anda. Süreç biri Beşiktaş'taki süreçler tamamen birebir bu abi. Yani bak yemin ediyorum ne eksiği var ne fazlası var. Beşiktaş'taki süreç bu şu anda Doğan abi.
1: Beşiktaş'taki
0: ya ne yapayım abi, Beşiktaş'ta en çok yazayım.
1: En çok konuşulan konulardan bir tanesi ne biliyor musun? Abi eski Barcelona formasını bize kakalamışlar. Beğendin mi beğenmedin mi sorusu sana sorulmadı mı?
0: Abi ben siyah formayı beğendim.
1: Ben de çok beğendim siyah formayı.
0: Yani siyah formayı.
1: Hani kırmızı detaylar alacağım. Çok iyiydi. Güzel kullanılmış evet. Da.
0: Siyah forma inanılmaz güzel. Bir de ben giydiğim zaman mükemmel oldu.
1: Daha da zayıf gösterdi falan öyle şey.
0: Tabii ki. Siyah formayı beğendim. Yaklaşık bir 4000-5000 civarı forma satışı olmuş. Bence istenilen seviye değil şu anda. İşin taraftar da haklı abi. 6000 lira forma parası. Evet. Transfer yok şu anda. Mesela bir Vilovic gelse, Trossard gelse o formalar patlar gider abi. Ama şimdi isim de olmadığı için bir şekilde insanların da mali şartları abi etkisi kadar değil ki. 6 bin lira bir formayı vereceksin. Adam oluyor askeri ücret 30 bin lira 25 bin lira para maaşı. Yani insanların geçim şartları da doğru. Herkese saygı duyuyorum o konuda.
1: Evet,
0: o yüzden forma patlaması, forma lans, yani formaların adetlerinin artması tamamen transfere bağlı abi. Yani 2-3 mesela Trossard gelse ben formumun arkasına bir tek Sergen'i yazmıştım. Bir de Pascal Numa'yı yazmıştım ama belki Trossard'da yazarım abi. Trossard'da çok beğeniyorum ben.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Devrim Şahin ve Ahmet Sami Bircan tabii golleri attılar da bu genç çocukları öyle deniyor mu yoksa onlara çok güveniyor gibi bir bilgi aldın mı?
0: Abi abi kampa getirecek oyuncu yoktu.
1: Zorunlu
0: yani kampı. Yani kampa getirecek oyuncu yoktu. Hoca 24 kişilik bir kadro istiyordu. Her bölgede 2 oyuncu istiyordu. Kampa getirecek oyuncu yok Beşiktaş'ta şu anda. Genç oyuncularla takviye yaptı. İnşallah orada bir iki oyuncuyu keşfederdi hoca da. Onları da A takıma çıkardı. Beşiktaş çok ciddi paraları bu oyunculara satar. Çünkü uzun zamandan beri Beşiktaş'ın böyle yukarılara taşıyıp bonservis bedelinde sattığı bir oyuncu yok. Veya Beşiktaş taraftarının altyapıdan yukarı çıktığı, çıkıp da böyle bağrına bastığı bir futbolcu yok. İnşallah hocamız bir iki oyuncu keşfeder de A takımda devam ederler. Ama bu kadar genç oyuncunun gitmesi tamamen oyuncu eksikliği, kampta genç oyuncuları görmesi, yani yeteneklerini kendileri gösterecek abi. Yani genç oyuncular kaliteli oyuncular. Bakacağız. Hepsi milli oyuncular. Bekleyip göreceğiz abi.
1: Ya tabii bekliyorsun ister istemez, biraz yetiştirelim, satalım, edelim ama...
0: Abi ben de istiyorum Doğan abi, düşünsene ya, bir tane genç oyuncu çıkacak öz kaynak üzerinden. 30 milyon euro, 40 milyon eurolara satacaksın. Ya Beşiktaş için büyük bir şey olur bu abi. Yani bu paraları oyuncu satmak, bu paraların işte öz kaynak altyapının işte PR'ını yapmak Avrupa'ya, bunlar çok önemli şeyler abi bir kulüplerin gelişmesi için.
1: Kimdi
0: evet,
1: bizde?
0: En
1: son Marcelo mu sattık da biraz? Evet ya, para kazandık falan demiştik yani.
0: Marcelo'ydu galiba abi, evet. Gerçi Abraham'dan da kazandık abi.
1: Ya evet kazandık. Abraham da en son İnönü'de kupa mı aldı?
0: Evet kupa aldı.
1: Ya işte öyle düşün.
0: Yakışır abi.
1: Yakışır.

0: bir şey yok. Bak bak, basketbolda da güzel gidiyor her şey. Öyle veya böyle elindeki kısıtlı kadroyla güzel işlere imza attı. Euroleague'e gitme kararı verildi Beşiktaş için. O da Furkan Korkmaz'la anlaşmış galiba. Tofaş'tan da Furkan'ı almış.
1: Evet evet evet.
0: Sen de basketbolu takip ediyorsun zaman zaman. Hem kızınla beraber gidiyorsun hem ailece gidiyorsun.
1: Abi şöyle, basketbol süreci Beşiktaş Kulübü'nün son zamanlarda yaptığı en iyi süreçlerden biri abi. Nasıl oldu? Şimdi Umut abi, Umut Tahir Güneş basketbolda çok önemli işler yaptı abi. Göreve geldi. Göreve geldikten sonra Nedim Yücel'i aldı. Nedim Yücel'i alıp Sırbistan'a uçtular. Dušan Olimpijević'i getirdiler. Ve Beşiktaş'ın kurmak istedikleri, Beşiktaş'ın kurmak istedikleri iskeleti kurdular abi. Daha sonra görev değişikliği oldu. Umut abi gitti, Özkan abi geldi. Artık öyle bir işleyen düzen kuruldu ki abi, Özkan abi de bunun üzerine katkılar yaparak Beşiktaş'ın Euroleague'e gitmesini sağladı. Başkanla beraber, yönetimle beraber, hocayla beraber Euroleague'e gitmesini sağladı. Yani şu anda yapılacak olan transferler, biz Özkan abiyle ben geçtiğimiz günlerde konuştum. 15 milyon euroya yakın bir harcama yapacaklarını söylediler basketbol şubesiyle alakalı. Şu anda Beşiktaş iyi bir kadro kurmak istiyor. Bunu zaman gösterecek ama Euroleague olayı tabii ki Beşiktaş'ın marka değeri açısından, Beşiktaş basketbolunun marka değeri açısından çok önemli bir olay, çok güzel bir olay. İnşallah başarılı oluruz abi. Yani transferler iyi gidiyor. Görüşülen isimler var. Real Madrid'den bir oyuncuyla görüşülüyormuş. Görüşülen bir isimler var ama tabii şimdi sen bana de ki mesela Furkan'ın futboldaki karşılığı hangi futbolcuda bilmiyorum abi. Evet izliyorum, takip ediyorum Beşiktaşlı olduğum için ama...
0: Ya tabii Furkan o... daha gençken, daha prime dönemlerindeyken, şu an 28-29 yaşında falan olması lazım Furkan'ın. Evet. Tabii bir Philadelphia dönemi var. Ben Anadolu Efes ve Banvit dönemlerini de çok iyi hatırlıyorum Furkan'ın, daha yakından takip ettiğim için ama... Hani karşılığı dersin...
1: Sen basketi yakından takip ediyorsun abi herhalde.
0: Etmem mi ederim tabii, oradan geldiğim için, hani parkeden gelen biri olduğum için ağırlıklı olarak basketbol benim için daha kıymetli. Ama tabii belli bir yaştan sonra artık son durak diye adlandırdığımız Türkiye içerisinde dolaşmalar başlıyor. Ama milli takım performansıyla mesela Furkan şu an seni heyecanlandıran... milli takım içerisinde ön plana çıkan bir oyuncu mu? Tabii daha çok Alperen, Cedi, Şeyh Muz ya da ne bileyim hani kim konuşuyorsun? Ömer, Adem konuşuyorsun. Furkan biraz daha geri planda kaldı ama çok kıymetlidir. Hani kalite kolay kolay ölmez. Kendini bir maçta göstertir. Furkan o yüzden hem dış şutlarıyla hem oyun kurmasıyla falan güzel isimlerden biri. Onu söyleyeyim yani.
1: Güzel bir Beşiktaş'a katkı sağlayacak.
0: Ya bu arada Olimpijević zaten şey olmasa almaz. İnanmaz
1: abi, evet.
0: Yani
1: evet,
0: Olimpijević üzerinden bak. Yani Beşiktaş'ta şöyle bir şey var. Basketbolun geneline bak. Koçun kabul etmediği bir şey, yönetim birini buldum onu alayım dedirtemez koça kolay kolay.
1: Ve şöyle bir şey var abi. Olimpijević çok güçlü şu anda taraftar gözünde.
0: Evet, çok kredisi var.
1: Yani çok kredisi var taraftar gözünde. O yüzden çok büyük bir ihtimal, zaten hocanın her istediği oyuncu Beşiktaş bütçeleri dahilinde kadrosuna katmak isteyecek. Hayırlı olsun abi. Vallahi ben Olimpijević'i çok seviyorum. Müthiş bir teknik antrenör. İnşallah Beşiktaş'ta uzun yıllar devam eder. Yani takımı nereden aldı, nerelere getirdi? Euroleague oynuyor. Bir Euroleague finali gelir mi acaba ya abi?
0: Abartmayalım, yapmayalım. Elindeki kadro tamam. Yeterli çünkü değil. Hani o tamam. Yüzden biz hani öyle şey...
1: Yo, ben sana soru olarak sordum
0: yok,
1: zaten abi.
0: Olmaz, yok. Hani olmaz, tamam. İnşallah 3 takım olarak güzel bir şey yaparız. İleride iş gösteririz ama ben ileride sanki onun sinyalleri verilmişti. Beşiktaş Anadolu Efes birlikteliği olabilir mi ilerleyen dönemlerde diye öyle bir proje abi. Vardı. Sonrasında bir koptu. Önce düşünülüyordu yani Anadolu
1: abi
0: Efes.
1: Abi o birleşmeler abi artık şirketler, yani takımlar şirket olduğu için şirketleri batmadığı sürece birleşme yapmazlar abi.
0: Yani şirket batmadığı sürece diyeceğim, Ülker Fenerbahçe'ye bağlandığında şirket batma noktasında değildi. Dünyanın en büyük devlerinden bir tanesiydi kendi sektöründe. O yüzden olabilir onlar.
1: Evet.
0: Anladın mı? Bazen bütçe ayırmak isteyemeyebilir. Hani orada artık şu yoluna bir şekilde bir destekle devam etmek isteyebilir. O da köklü bir kulüple olunca Anadolu Efes'te zaten köklü bir ekip. Basketbol deyince akla gelen en önemli detaylardan biri kulüpler bazının haricinde.
1: Evet abi, kesinlikle. Öyle.
0: Teşekkür ediyorum Murat'cığım. Sağ olasın. önümüzdeki hafta artık yavaş yavaş hem Avrupa maçları, eleme turları hem de ligin heyecanını yaşamaya başlayacağız. Sence netleşme durumu Dünya Kupası bitimiyle böyle patır patır mı olur bir anda? Onun sonrası da yoksa abi nokta atış nokta atış böyle 15 gün 10 gün arayla mı gelir transfer haberleri?
1: Abi yani şöyle söyleyeyim, belki bir oyuncuyla alakalı, mesela Lorente ile alakalı Beşiktaş teklifini yaptı, biraz daha aşağılara çekmiş. Çok net duruyor Sassuolo kulübü başkanı. 25 bin eurodan aşağı bir kuruş inmem diyor. Beşiktaşlı arasındaki bonservis bedeli arasında çok az bir fark kaldı. Yani çok az değil mi? Az bir fark kaldı. Yani Beşiktaş bu rakamı direkt verirse Lorente'yi yarın indirir. Ama Beşiktaş'ın esas beklediği adam Trossard abi. O da Dünya Kupası'nı bekleyeceğiz gibi. Menajerle görüşmeler devam ediyor. Şimdi Trossard da oynuyor abi. Atıyor, elendi gerçi o da. Yani elenmedi pardon, Trossard devam ediyor. Belçika devam çıktı ediyor. Devam ediyor. 2-0 mağlup, hatta ben tweet attım. Ondan sonra bir anda maç döndü.
0: Tabii. Ben de zaten o yüzden o şey, yani tahminlerin neden yükseldiğini düşündüm.
1: Ya abi bir şey diyeceğim. 5 dakika kalmış maça. 2-0 mağluplar. Oh dedim, Belçika elendi dedim. Abi 3 dakikada 2 gol attılar ya.
0: 3 kere ağzı.
1: Şey olabilir mi Doğan
0: üç,
1: abi bak, ya?
0: 3 kere ağzı, 3 kere burna. Öyle devam ediyorsun. Hani öyle.
1: Yani abi Dünya Kupası'nı, özellikle Trossard için Dünya Kupası'nı bekleyeceğiz gibi gözüküyor abi şu anda. Çünkü elip oynadıkça, elip asist yaptıkça, attıkça, bakın diyor, benim ederim bu diyor.
0: İyi, hadi git.
1: Öpüyorum abicim, herkese yani, selamlar. Görüşürüz. Bir hatamız olduysa affola, saygılar.
0: Eyvallah, iyi hafta sonları diliyorum. Görüşürüz. Sana da. Görüşmek üzere. Murat Özen'le beraberdik. Yeni bir saatin başlangıcını yapacağız. Bir nefes alalım. Ardından da kaldığımız yerden gideceğiz.

Bir de ayarlamalar yaptım. Hani reklamdan sonra küçük bir şey de girsin, ondan sonra bir nefes alalım diye. Çok basın toplantıları vardı, çok şeyler vardı. Buradan bakmaya çalışıyorum da. Biraz rakiplerimizle alakalı, evet. Bazen bazı şeylere, aynı şeyleri dinlemek sıkıntı veriyor olabilir ama biraz rakiplerle ilgili bilgileri alalım. Ondan sonrasında ne var ne yok şöyle bir gözden geçirelim. Gazetelere bakalım. Dünya Kupası heyecanını, Fenerbahçe'de yaşananları. Çünkü topuk yaylası sonrasında yolculuk başladı ve bu yolculuk başlar başlamaz da Fenerbahçe'de topuk yaylasında "Aa, takım gitmiş, biz ne yapıyoruz burada?" deyip orada kalan oyuncular var. 8 tane isim var. Bu 8 tane isim acaba şöyle bir şey mi? Oraya gidiyor tamam. Bunları büyük ihtimalle satacaklar diye düşünülen oyuncular. Hoca kampta bile denemek istemiyor. O yüzden direkt elden çıkacak bu oyuncuları acaba bir kulübe alır mıyız, alınır mı durumlarını hep beraber yaşarız. Ama önce reklama gidelim, birazdan devam edelim. Ya askerde yazıcıydı ya da daha önce noterdi, işi yeni bıraktı. Büyük bir ihtimalle bir dinleyici var. Ama patır patır patır patır patır patır patır patır sürekli mesaj yazıyor böyle. Pıt pıt pıt pıt. Tık tık tık, o böyleymiş, bu böyleymiş. Arka arkaya. Böyle kimliği alabilir miyim diyecek en sonunda sanki. Yani böyle oradan işlemlere devam edecekmiş gibi gözüküyor. Şuraya imzalatın, oradan vezneye parayı ödeyin, ondan sonra tekrar gelin, ben mühürü basacağım, vereceğim gibi. Hani böyle mesajlaşmamız bu yönde ilerliyor yani. O yüzden telefon hattını açalım, dinleyicilerle yavaş yavaş buluşmaya başlayalım, onlarla da haftayı tamamlayalım. Bir taraftan Fenerbahçe'de, bir taraftan Beşiktaş'ta, işte Galatasaray'da da o durgunluğun nasıl arttırabileceğini hep beraber süreç içerisinde takip edeceğiz. Tabii bir Ciresi transferi düşünülüyor. Onun ardından Ciresi gelirse eğer limitin hiç kalmayacağı konuşuluyor Fenerbahçe'de. Ve Fenerbahçe'de Avusturya kampı öncesinde teknik direktör İsmail Kartal 8 ismin kalemini kırdığı bilgisi paylaşılıyor. Kampta yer alan ama götürülmeyen oyuncular arasında İrfan Can Eğribayat'ı gördüm, Musabba'yı gördüm, Fayet Mimoviç, Bartu, Emre Demir, Adem Yeşilyurt ve Yiğit Fidan'ı Avusturya'ya götürmeme kararı alması bu oyuncuların yakın bir zaman

0: da kiralanması, futbolculara işte eski takımlarına, kiraladık oynadığı takımlara ya da başka takımlara pazarlanma süreci içerisinde kendinize takım bulun durumu içerisine alındığını da görebiliyoruz. Ama giden oyuncular arasında da bir eğlenceli tavır var. Bunlar camiayı biraz mutlu eder. Hatta iki isim üzerinden haberler yapılmış. Dar alanda bir top kapma çalışması yapılıyor. Guendouzi ile Asensio neşeli şekilde bu antrenman görüntüleri paylaşılıyor. Ve çizginin dışında topa dokunup dokunmadığını kenardan çeken telefon kayıtlarından VAR'a gidelim oradan bakalım bir daha deyip videodan seyrediliyor. Bir İspanyol futbolcu video çeken ekibin yanına gidip izlemek istiyor Asensio. Guendouzi dışarıda mı dokundu, ben almadım mı almadım mı olmadım mı falan derken gerçekten eğlenceli bir ortam var. Keyifli bir ortam yaşanıyor. İsmail Kartal da uzaktan seyrediyor. Öyle de bir görüntüsü var. Tabii bu arada Aziz Yıldırım ve yönetiminin seçim öncesi iki forvetle anlaştım şeklindeki açıklaması ya da bir yıldız bir komutan diğerleri asker şeklindeki açıklamaları biraz kafaları karıştırıyor. Temmuz ayı geldi, sadece Vedat Muriç transferi yapıldı. Futbol AŞ yöneticisi Feridun geç geldi. Eskisi gibi paralar yok ifadesini kullanınca hani para forvet nerede şeklinde soruları sorduruyor camiaya. Ve iki iddia var. Bir tanesiyle alakalı dün de İrfan 25'te konuşmuştuk Fenerbahçe cephesinde. Vedat Muriç'in sakatlığının ardından forvet bölgesinde Sıddıkı Şerif'le yakından ilgilenmeye başlıyor İsmail Kartal. Talişka'ya da hazır ol mesajını verdiği söyleniyor. 21-22 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Gornik'le karşı karşıya gelecek Fenerbahçe. Ve yönetim bir taraftan golcü arayışını sürdürürken diğer taraftan Talişka'yı hazır tutmaya çalışıyor. Ama bir iddia da bugün Hürriyet Gazetesi'nde karşıma çıktı. Ve o iddia üzerine de hemen şu bilgiyi de paylaşayım. Talişka ayrılık talebinde bulunduğu ve Hull City ile görüşmeler falan. Biz de bunu dün konuşmuştuk, böyle bir şeyin olmadığını yönetimin içinden biri. Hani hatta şeye söyledik. İrfan'a dedim ki hani bunu bir konuşalım, var mı bilgi alabileceğimiz biri diye reklam arasında. O da sordu yönetimden, mesajlaştılar yetkili bir abiyle. Ondan sonra o da o bilgiyi verdi. Dedi ki öyle bir şey yokmuş dedi ama Hürriyet Gazetesi'nde hemen Fenerbahçe köşesinde küçük bir kutucuk halinde bir haber var, aktarayım size. Fenerbahçe'de Anderson Talişka'nın ayrılmak istediği ve bu talebini yönetime ilettiği ileri sürüldü. Talişka'nın kariyerinde Premier Lig'de devam etmeyi istediği ve Hull City ile görüşme halinde olduğu genelinde haberler arasında Sarı Lacivert yönetim henüz bu talebe yanıt vermedi. Öte yandan Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası'ndaki ilk etap kampı sona erdi. Sarı Lacivertler ikinci etap için Avusturya falan öyle bir şey yapıyor, devam etmiş. Ama bu haberin gerçeklik payı çok fazla olmadığını söyleyebiliriz. Hatta şey hatırlatmasını yaptılar. Manchester United Beşiktaş'ın o prime dönemindeyken Talişka'ya talip olduğunu ama sonrasında da oyuncunun parayı tercih ederek Arabistan'a gittiğini hepimiz çok çok iyi biliyoruz. Şimdi kariyerinde İngiltere'de devam etmek istiyor falan gibi haberler çıkınca da insan bir şey yapıyor yani. Çok doğru değil, biraz yanıltıcı bir bilgiymiş gibi hissediyor ister istemez. Bunlar oluyor yani. 99-69 günaydın.
1: Hop. Alo, günaydın Doğan abi.
0: Merhaba, nasılsın, hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi, sağ ol, teşekkür ederim. Sen nasılsın, iyisin inşallah.
0: Eksik olma, dinliyoruz seni.
1: Abi ben Galatasaray taraftarıyım. John Duran konusuyla ilgili konuşmak istiyorum. Yani ben bir taraftar olarak John Duran'ın Galatasaray'da başarılı olabileceğini düşünmüyorum. John Duran bir de bu ara çok bazı Galatasaray yorumcular tarafından çok popoklanıyor. Sebebi nedir anlamıyorum. Özellikle Ali Naci'nin Fenerbahçe'den intikam alacak, İşte öyle yapacak, böyle yapacak söylemleri bana açıkçası bir taraftan olarak beni inandırmıyor. John Duran'ın Galatasaray maçında Galatasaray'a gol atıp gerçek Fenerbahçeli olmak istiyorum dediği açıklamalar da vardı. Yani o futbolcunun açıklamalarıyla olmuyor bu işler. John Duran'dan

0: ne beklenti var hiç anlamıyorum. Yani John Durant çok iyi bir futbolcu olsaydı Kolombiya milli takımına da davet edilebilirdi. Ama oraya bile çağrılmadı. Ben bu transferin çok yanlış...
1: Bir de aynı zamanda şu mesela seni tatmin ediyor mu? Problemli bir oyuncu ama problemli oyuncuları çözebilme konusunda Galatasaray teknik ekibinin ve yönetiminin de başarısını biliyoruz şeklinde açıklamalar seni tatmin ediyor mu?
0: Abi her futbolcuda bu olmaz ki. Şimdi ya açıkçası tatmin etmiyor. Etmiyor beni. Bir de şu söylemler oluyor. İşte yorumcu sürekli dinliyoruz. İşte Galatasaray taraftar acele etmesin. Daha var, zamanımız var. Abi biz acele etmememiz yüzünden Uğurcan'a 36 milyon para verdik. Yani bunun sebebi buydu yani. Acele etmedik. Nasıl olsa Ederson bizde dedik. 36 milyon verdik. Yani belki Uğurcan performansıyla bu rakamı konuşturmadı. Biz taraftara veya yönetimle bu konuda ama sonuçta büyük paralar verildi. Ben Galatasaray'ın bu transfer şeyinin çok olumlu gittiğini düşünmüyorum açıkçası. Şu an çok böyle elimiz şeyde dolaşıyor. Ya Fabian Ruiz de olabilir, Bernardo da olabilir. Bruno Fernandesler geliyor, Van Dijk'lar gidiyor. Ama en sonunda biz böyle çok abuk subuk yine bir transfer politikası çizecekmiş gibi gösteriyor. İnşallah öyle olmaz. Hayırlısı abi.
1: Hayırlısı olsun o zaman. Sana da iyi hafta sonları diliyorum.
0: Çok şimdiden. Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Eyvallah. Görüşmek üzere. Diğer telefonlara bakalım. 8973 var. Onu gördüm. Mutlu sabahlar.
2: Doğan abi nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Biz iyiyiz. Siz nasılsınız?
2: Valla biz de iyiyiz abi. Ben gün boyu genelde senin saatlerinde sizi dinliyorum abi. Doğan'ın kanunlarından beri dinliyorum sizi.
1: Eksik oldu.
2: Çok mükemmel bir radyocusunuz. Öncelikle onu söylüyorum. Bazen tek başınıza yapıyorsunuz. Bunu herkes böyle harmanlayıp yapamaz. Esprileriniz falan çok kaliteli abi. Severek dinliyoruz seni. Galatasaraylıyım abi. İstanbul Esenyurt'tan arıyorum abi.
1: Sen de aynı şikayetlerde bulunuyorsun.
2: Buyurun abi.
1: Sen de aynı şikayetlerde mi bulunuyorsun?
2: Abi alıştık biz artık ya. Biz artık alıştık yani. Normal geliyor bize. Fenerbahçe hakkında konuşmak istiyorum abi de. Yani konuşmak istemiyorum da. Ben salı günleri de sizi dinliyorum. Özellikle Ahmet abi. Bir Galatasaraylıyım abi. Hatta Galatasaraylıyım. Ahmet abiyi çok seviyorum. Sosyal medyayı mükemmel kullanıyor abi. Mükemmel böyle başlıklar atıyor. Kendin YouTube kanalında da. Abone değilim ama yine de sürekli keşfetime düştü. İzledim mi kaç defa? Mükemmel kullanıyor abi.
1: Şimdi ben şöyle de seninle şey beraber çelişiyorum. Ben mi iyiyim, Ahmet mi iyi? Çünkü Ahmet'le ben aynı olamam.
2: Abi sizin yani sizin bende yeriniz ayrı. Gerçekten çok değerlisiniz. Eyvallah. Mükemmel bir radyocusunuz. Yani sizin gibi insanların gerçekten böyle sen, ülkede...
1: Sen radyoda iyisin, o sosyal medyada iyi aslında. Diyorsun yani. Anladım, tamam, peki tamam onu anladım.
2: Ahmet, abi şimdi şöyle bir şey. UEFA Fenerbahçe'ye bir ceza verdi. Aynısını Galatasaray verseydi abi, Ahmet abi var ya şimdi ülkeyi yangın yerine çevirmişti. Hiçbir şey olmamış, TFF'nin de normalde vermesi lazım. UEFA uygun görmüyorsa TFF'de nasıl uygun, benim aklım onu almıyor. İkincisi abi, kendi başarısızlıklarını Fenerbahçe bir türlü kabullenmiyor. Fenerbahçe şu an dörde bölünmüş abi. Eskiden ikiydi, şu an dörde bölünmüş abi. İsmail Kartal, Aykut Kocaman, Aziz Yıldırım, Ali Koç. Abi kimi getiriyor bak şimdiden lig başlamadan abi, öbürü diyor niye şey gelmemiş, Aykut Kocaman gelmemiş, öbürü diyor niye Mourinho'yu göndermişiz, Real Madrid'de gitmiş de diyor Galatasaraylar yüzünden gitmiş, ülkenin bir sportif gerçekliği yok. Abi Ahmet abinin canlı yayınındayım, bir ara süper chatten bir mesaj geldi ona, Mourinho'nun kitabı onun arkasındaydı, salı günü ona hatırlatırsanız sevinirim abi, bu bir emirden ricadır. Mourinho'nun kitabını abi aldı, Süper Chat'ten yazıldı ona. Mourinho'nun kitabını aldı böyle yere fırlattı. Aynen dedi ya, ben bu adamı dedi biz bugüne kadar nasıl bu adamın hayranı olmuşuz, kitaplarını alıp okuyorum. Abi kendileri adamları gönderiyor. Adamlarda süreklilik yok, devamlılık yok abi. Mesela İsmail Kartal geldiği sezon devam etseydi büyük ihtimal ondan sonraki sezon veya bu sezon şampiyon olabilirdi. Abi bir de adamlarda öyle bir vizyon var ki İsmail Kartal 4. gelişinde bile herhangi bir kupası yok. Adamlar nasıl? Bizde demek ki Fatih Terim, Faruk Süren, ne bileyim yani Arda Turan gibi isimler Fenerbahçe'de olsaydı Kadıköy'den heykelden geçilmezdi. Fenerbahçe'de süreklilik yok abi. Devamlılık yok. Adamlar bir de dörde bölünmüş abi Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe'nin işi çok zor. Bu sezon Fenerbahçe, Beşiktaş bu sezon bence iyi toparlar diye düşünüyorum. Fenerbahçe bu sezon abi ilk dörde de girse bence iyi. Çünkü adamlar dörde bölünmüş abi. Aykutçular
1: ben,
2: var.
1: Ben de sana söyleyeyim mi? Sen bak bunları çok fazla biriktirmişsin. Fenerbahçe'yi konuşmak, Galatasaray biz alıştık zaten falan diyorsun. Ne alıştığını da bilmiyorum. Biraz şeye alıştın. Yıldız transferi alıştın. Biraz başarıya alıştın. En az küçük bir başarısızlıkta neler yaşayabileceğini tahmin bile edemiyorum. Sen başarılıyken abi, içindeki doğru. bölünmeleri ben sana anlatayım. Okan'ı sevenler, sevmeyenler, yönetimi isteyenler, istemeyenler gibi yorumlanıyor. Bu arada Okan derken siz yorum yaparken abi bu Okan'la olmaz diyorsunuz. Okan Hoca benim için hala hocadır. O yüzden söylüyorum. Benim oynattığı futbol hoşuma gitmiyor demen mantıklı ama beğenmiyorum şeklinde yorum yapmak bence kimseye yakışmıyor. O yüzden aslında sende de o potansiyelin çok olduğunu bilmeni isterim. Yani bir başarısızlıkta ne kadar bölünebileceğini tahmin bile edemezsin.
2: Abi doğru da ben şu anda Okan Buruk'un oyununu beğenmiyorum. Yani giderse ben tabii olur yine fanları vardır yani hayranları vardır da giderse yani abi Fenerbahçe kadar etkisi Türkiye'de hiçbir kulübün olmaz.
1: Bakacağız. Abi göreceğiz. Yani zaten bunlar büyük camia. Evet, bunlar büyük camialar. Seni konuşturur. Sen bir Galatasaraylısın. Sen 24 saat Fenerbahçe konuşabilirsin. Bir Fenerbahçeli de belki çok uzun süre Galatasaray konuşabilir. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bu dönemler onların dönemleri ama bundan yıllar öncesinde Fenerbahçeliler en yakın rakibi Trabzon hakkında konuşuyorlardı 70'li yılların sonlarına doğru. Beşiktaş'ın o 3 yıl üst üste şampiyonluk döneminde de bütün takımlar Beşiktaş'ı konuşuyordu. Dönemsel anlamda iyi yönetimler ya da o dönemin iyi futbolu bazı takımları ön plana çıkartıyor. O yüzden bunlar gelip geçici bir süreçmiş gibi gözüküyor bende.
2: Doğrudur abi. Yani Galatasaray'da da olsa büyük ihtimal biz de aynı tepki belki verebiliriz ama Fenerbahçe kadar kimse veremez. Fenerbahçe'nin işi çok çok zor abi. Adamlar dörde bölünmüş.
1: O Fenerbahçe'yi ilgilendirir yani. Hani sen de çarpmayı bölmeyi falan bırak. Çok sözele geç. Çok matematikçi oldun sen. Yapma. Boş ver. Teşekkür tamam ediyorum abi sana. Sağ olasın. Görüşmek üzere. Abi. Eyvallah. Sen eksik olma. Sağ olasın.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: O zaman bir Fenerbahçeli ile konuşmanın zamanı gelmiş. Sonra 1907-1907 günaydın.
4: Günaydın Doğan. Şimdi
1: hangi bölümdesin sen? Hangi bölümdesin? Dörde bölünmüşsün. Hangi bölümündesin?
4: Yani ben ekleme yapacağım. Alexonot'ta.
1: Ha bir de Alexiler var evet.
4: Alexiler de var. Aslında evet üstün körü belki biraz tarzı ama söylediği şeylerde yani kısmen de olsa katılıyorum. Yani Fenerbahçe'nin işte 4'e mi 5'e mi artık kaça bölünüyorsa bu bölünmüşlüğü yüzünden Galatasaray şu an konuşuluyor. Sizin az önce deyiminizde olduğu gibi. Yani gündem Galatasaray. Eskiden 3 yıl üst üste şampiyon olduğu sene Beşiktaş'ın konuşulduğunu söyledi. Doğru, başarı konuşturuyor. Başarısızlık daha çok konuşturuyor. O yüzden arkadaş Galatasaray'la olmasına rağmen, 4 yıl üst üste şampiyon olmasına rağmen Galatasaray değil de Fenerbahçe'yi konuşmayı tercih ediyor. Çünkü hala en büyük rakipleri Fenerbahçe. Bu doğal. Ben Galatasaraylıların Fenerbahçe'yi konuşmasını benim tarzım değil. Ben Galatasaray'ı yani gündem çok acayip bir şey olursa konuşurum ama benim şimdi Uğur Meleke'nin yazısını okumuşsunuzdur.
1: Okudum. Şimdi federasyon başkan adaylığı ile alakalı.
4: Evet. Yani ben hani bir şey okursunuz veya bir sohbet ortamında birinin bir plan hakkında görüşlerini dinlerken ya şu da olsaydı tam oluyormuş dersiniz ya. Aslında Uğur Meleke'nin yazısını okuduktan sonra okuduğunu anlayan biri olarak İnanın katabileceğim hiçbir şey yok. Benim yok. Yani belki başkası olabilir. Bu benim zekamla ilgili. O kadar mükemmel bir şekilde betimlemiş ki Türk futbolunun sorunlarını.
1: En çok dikkatini çeken zaten... Pardon, isminiz neydi? Diyalog kuralım diye.
4: Özcan Bey.
1: Özcan
4: benim.
1: Özcan, şunu sormak istiyorum. Özcan diyorum, kusura bakma hani yaş farkımızda var mı? Özcan'cığım şöyle söyleyeyim. Beraberiz zaten, aynı jenerasyonuz. 16 takıma düşürmek diye bir talebi var. 16 takımlık bir ligin ne kadar kaliteli olabileceğini söylüyor. Fikstürün serbest

0: serbest bırakılmasıyla alakalı bir açıklaması vardı. Ona katılıyor musun?
1: Yani o fikstürü serbest bırakılmasıyla alakalı ben şöyle yorumladım onu. Sanırım belli haftalarda bu derbi maçları
0: yani milli yani, maç öncesi oynatıldı. Derbi koymaya koymamaya aslında biraz yöneltmeye çalışıyor.
1: Evet, yani ben açık konuşmak gerekirse milli takım olsun, işte ne bileyim Avrupa kupaları olsun, bu tarz organizasyonlara girilmesini uygun görmüyorum. Çünkü hep Batı'yı örnek alarak yaşayacaksak, ki evet doğru metot da odur, bence de odur.

0: birkaç defa izledik.
1: Evet.
0: Yani ha bu onların da her yaptığını da doğru bulanlardan da değilim bu arada ama yapmakta da bir sakınca görmüyorum. Oynasınlar yani. Bir şey yok bunda. Şimdi ben şuraya söyleyeceğim size. Bu yani metodu uygulayacak olan mutlaka kişiler vardır. Yani bunlar Uğur Meleke'nin dışında belki birilerinin aklına gelmiştir ama burada Uğur Meleke'yi cesaretinden dolayı tebrik etmekle beraber size bir soru soracağım. Sizce bu ülkede Uğur Meleke ve Uğur Meleke gibi bana göre futbolun aydın yüzlerini federasyon başkanı seçerler mi?
1: Seçmezler. O da zaten bunu söylüyor. Takım elbiseli holiganizmin son bulması gerektiğini söylüyor zaten.
0: Değil mi? Şimdi bu takım elbiseli holiganizme yönelen insanlar bu futbolu yönettiğini bildiğimiz halde böyle bir şeyin olabileceğini benim aklım kesmiyor.
1: Bir de bu insanları yani biliyorsunuz ki takım elbiseli holiganizm derken tabii yönetici sorunu olduğunu söylüyor. Biz hakemleri konuşuyoruz ama bu takım elbise giyenler diyor kulüp yöneticileri, kulüp başkanları ve aynı zamanda federasyonda görev alan insanlar, takım elbiseli gezenler, altlarında güzel arabalar takılanlar falan filan, bunların aslında en büyük problem olduğunu söylüyor ve çözüm üretmek yerine sadece kendi primlerini ve PR'larını yapma durumlarını ön plana çıkartıyor. Çok doğru bir şey. Yıllardır sorun olarak karşımızda duran bir gerçek. Ama bunu değiştirebilme gücü şu an kimsede yok.
0: En son bizim işte Fenerbahçe'nin as başkanı Barış Öztürk örneği işte PR deyince aklıma geldi şimdi. Ya bence bu bir PR çalışması yani. Çünkü bir yıllık bir yönetim. Başarısı olursa gidecekler, onlar da biliyorlar. Yani şimdi sen orada toplantıda evet yani savunabilirsin Fenerbahçe'ni veya başkanın orada savunabilirsin ama hakkında söylenilen veya söylendiği iddia edilen şeylere çıkıp televizyonda ya arkadaş evet ben bunları söyledim arkasındayım veya ben bunları söylemedim arkadaşlar bunları nereden uyduruyorsunuz, Yüksel Bey'le aramızda böyle bir diyalog geçmedi, sadece şunları şunları söyledim çık de yani şimdi orada dediğiniz gibi birçok noktada sadece Fenerbahçe'de değil bu. İnsanların çıkıp kendilerine reklam yapmalarını veya farklı konularda ön plana çıkmalarını Türk futbolunun ben sorumlu olarak görüyorum ki aklı başında biri olarak kendisi de aynı şekilde görmüş. Çünkü yıllardan beri futbol hayatı içinde futbol maçlarını yazıyor. Sadece futbol da yazmıyor, spor da yazıyor. Ve genelde de farklı konuları ele alıyor. Ben kendisini takip ediyorum, seviyorum, beğeniyorum ama olabileceğine aklım kesmiyor. Bir de Fenerbahçe'nin başkanı ile ilgili çok tuttum, başkalarının da zamanını almayayım Doğan. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın seçim öncesi vaatlerini dinlerken dün İrfan 25'le yaptığınız yayında da ben aslında mesaj attım bu konuyla ilgili ama yani 90'lı yıllarda Süleyman Demirel'in vaatlerini dinler gibi dinledim. Her eve iki anahtar, bir araba, bir ev derdi rahmetli. Şimdi geldiğiniz nokta itibariyle haklı, yani keşke haksız olsaydım ama ya hani para nerede demiş ya bizim bu as başkanlardan veya futbol şubesinin yönetiyor. Evet. Deminden zikrettiniz ismini.
1: Gel geç.
0: O zaman gel geç. O zaman demeyeceksiniz bize 5 tane Hakan Safi var diye. Böyle yani işte bunlar hepsi bir PR çalışması.
1: Geç gel. Feridun geç gel. Gel geç değil. Feridun geç gel. Özür diliyorum.
0: Feridun geç gel. Özür dilerim. Neyse yani taraftar ben artık 50 yaşındayım. Bunlara doydum. Ben o havalimanında karşılamalar onlar bunlar. Ben sene sonunda şampiyon olmadan asla hiçbir şey kesin olacağız, kesin yapacağız diyen insanlardan değilim. Taraftara da buradan mesajım. Yapılan Messi bile gelse, Ronaldo bile gelse ben mazisini satın alıyorum ama Fenerbahçe'de de aynı Galatasaray'la uyarlayabiliriz, Beşiktaş'la uyarlayabiliriz. Taraftarlara ricam şu, asla gidip de havalimanında hiçbir kimseyi, yani kral adamı bile karşılamayın arkadaşlar.
1: Bak karşılayabilirsin Özcan aslında ama sözünü kesiyorum, şöyle noktalamak istediğim için katılır mısın bilmiyorum. Tahir Kum'la bir programdayken televizyonda bir yorum yaptı. Tabii Fenerbahçe ile ilgili yorumları daha şey oluyor ya biliyorsun. O Galatasaraylılar evet. Daha çok kızıyor ona o şey diye. Ya evet, dedi ki evet. Fenerbahçe ile ilgili Ahmet Ercanlar'a döndü, dedi ki hatalarınız büyüktür yapıdan dedi. Şimdi çok güzel bir aslında tespit. Kendi hatalarınla alakalı. Şu an limitlerden bahsediyorsun ve Türkiye'de futbolun yönetimsel şeklini hakemler üzerinden ya da federasyondaki lobi faaliyetleri üzerinden bahanelerle beraber camianda paylaşabiliyorsun ve buna gerçekten inananlar ve inanmayanlar diye bölünüyor. Ben de şunu söylüyorum. Ya Fenerbahçe şampiyon olamıyor ama neden olamadığı sezon içerisinde 7 senedir Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi? Şampiyonlar Ligi'ne katılsaydı gelir anlamında zaten oradan alacağı paralarla hem borçlarını hem de takımındaki

0: oyuncuların sorunlarını, sıkıntılarını maddi açıdan, manevi açıdan çözmeyecek miydi?
1: Şimdi Doğan, sen iki gün önce ben yanılmıyorsam değil mi, bizim Ahmet Konaş mıydı? Ondan program yaptın ve kendisine bir soru yönelttin. Aldığın cevap şuydu, ben de mikrofonları dinliyorum sizi. Aldığın cevap şuydu, ben şampiyonluk istiyorum, Avrupa Şampiyonlar Ligi istemiyorum, gerekirse oradan feda edilsin tarzında minvalinde bir şeyler söyledi. Ben de dedim ki, mesaj yazdım, okumadın, önemli değil. Ben de dedim ki işte Fenerbahçe vizyonu bu, Galatasaray vizyonu da öbür tarafta. Şimdi bizim neden başarısız olduğumuzla ilgili az önce de cümlenin arasında onu da ben seçtim. Yapı büyüktür değil mi? Şimdi Fenerbahçe geçen sene 3 tane maçta galip gelseydi, o kendi sahasında son dakikadaki golleri atabilseydi zaten şampiyondu ve ortada yapı yoktu.
0: Alanya, Kasımpaşa, Karagümrük.
1: İşte yani neyse, Rize'de vardı galiba. Şimdi ben buna karnı tok olanlardanım. Ben buna inananlardan değilim. O yüzden benim gibileri inandıramazlar. Ha ama yapı da yok demiyorum burada. Hani yapı da hiç bir şey yapmıyor. İşte Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı kollamıyor, Fenerbahçe'yi kollamıyor. Mutlaka yapı var ama yapının da kime hizmet ettiğini bilmiyoruz. Evet, bir organizasyon var. Bir şeyler yapıyorlar. Diyorlar ki mesela, yapı şu benim anladığım kadarıyla. Galatasaray'ın lehine bir hata yapıldığı zaman eğer ortalık ayağa kalkıyorsa, öbür hafta Galatasaray'ın aleyhine bilinçli hata yapıyorlar. Benim anladığım yapı bu. Ben bunu biliyorum. Yıllardan beri bu var zaten.
0: Peki.
1: Ama neyse, çok fazla uzattım. Evet. Fazla da vaktinizi almayayım. Umarım imkansız dediğim şey olur da Uğur Meleke kardeşimiz bu programı ele alır. Teşekkür ederim bana vakit verdiğiniz için.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Size de iyi hafta sonları. Tabii ki Uğur Meleke'nin bazı tavsiyeleri vardı. Futbol Federasyonu Başkanlığı'na adayım şeklinde geçenlerde kullandı köşe yazısında. Mafyatik jargonun yerini bilim ve biraz inovasyon almalı şeklinde yorumlamıştı. Bununla ilgili planlamaların Avrupa'yla bir şekilde artık... oradaki sistemin buraya evrilmesiyle alakalı, işte yabancı sınırının tarihe gömülmesini, lig fikstürünün serbest bırakılması, ligdeki takım sayısının düşürülmesi, hatta elbette hakem kadrosunun da geliştirilmesi bir başka hedef, ama amaç çok daha iyi maaşlarla Türk futbolunda Boğaziçi'li, ODTÜ'lü hakemlerin sayısını arttırmak gibi falan böyle bir iddiası vardı. Oraya yöneldi. Yani bilmiyorum, hani ODTÜ'yü bitirip de işte amacınız nedir falan deyince bir Boğaziçi mezunu olduktan sonra hakem olmayı düşünüyorum diyen kişi sayısı artık şeye geçti. Geçenlerde benim de okuduğum Türkiye'de yapılan araştırmalar üzerinde, sokak röportajlarında da bu konu var. Üniversite mezunlarıyla röportaj yapılıyor. Girdikleri şirkette aldıkları ücretle şu an bir motokuryenin ya da herhangi bir sıhhi tesisatçının ya da bir emlakçının aylık kazançlarıyla üniversite mezunlarının, yani alaylı bir şekilde başlanan bir meslek sahibi olabilmek adına sanayide başlayan bir çocuğun usta olduktan sonra elde ettiği gelirle şu an eli meslek tutan birinin üniversite mezunlarından daha fazla kazanıldı. Yani acaba üniversite okumak gerçekten mi? Ya şimdi bu işi yapmak var, bir de bu işi eğitimli olarak yapmak diye bir gerçek var. Onu da kabul ediyorum ama hakem olabilmek için tabii burada beden eğitimi, beden terbiyesi falan, o bölümlerle, besyolarla ilgili de bir şeyler söylenebilir. Yüksekokulların mezunlarında da var, yöneticilik diye bir şey var. Ben bir tane üniversite mezunu yönetici, o bölümün mezunu olmuş bir yönetici görmedim zaten yani. Ha bu arada Uğur Meleke'nin de sürekli istatistik ve aynı zamanda bilimsel yaklaşımları da kimini rahatsız edebilir. Hani benim birebir de görüştüğüm ve sürekli olarak bir şeyler paylaştığım, izlediğimiz dizilerle ilgili yorumlar yaptığımız bilmem ne falan bir arkadaşım, ama şeyi de söyleyeyim yani, hani Uğur Meleke'nin tavrını da beğenmeyen de bir kitle var yani. Hani çok işte enerjisi düşük de, o enerji değil, biraz daha enerjik, bu işin içinden gelmesi lazım. Uğur Meleke kaç kere yeşil sahaya indi, kaç tane topa vurdu falan gibi. Oradan da o beklentiye girenler var. Abi futbol oynamayan birinin futbolu yorumlaması, öyle dışarıdan bakıldığında rakamlar üzerinden olmuyor o işler diye düşünenlerin de sayısı fazla. Ya yani eğitim dediğin şey sana kimin verdiğiyle de bağlantılı bir şey. Hani en iyi hediye kitaptır sözü çok yanlış bir tabirdir yani. Orada genelleme yapılır. Hani kitap eğitici bir şeydir, okumak iyi bir şeydir anlamında söyleniyor ama 3 tane kitap veririm, aklını karıştırırım, hayatını değiştiririm yani. Vay be, o kitap, bak okudum çünkü ben, kitapta yazıyor falan dediğinde her şey

0: her yazılan doğru değil gerçeğini düşünmek lazım. Her söylenenin doğru olmadığına bakmak lazım yani. Ya. Ha benim de mezun olduğum bölümlerin elinde diplomalarım var da hani oradaki çalışma hayatını evet yaptığım sektörle beraber harmanlayabilebiliyorsam bunlar kıymetli bir şey olabiliyor. Yoksa federasyonun bütçesini işte nerelere yönlendirebileceğimizi işte hakemleri üniversite mezunu yapmaya çalışmamızı işte holiganizm dediğimiz o takım elbiseli mafyatı vari jargondan uzaklaşmaya çalışmamızı falan bunları hep beraber konuşup isteyebiliriz. Bunlar kolay olan şeyler. Ama şu beklenti var. Zengin yönetici, onun sonrasında pahalı transfer, iyi organizasyonlarda bulunmak en fazla beklentiler bunlar yani. Çünkü benim beklentim o olmalı. Ne almışız? 74-44'ü almışız. 74-44'ü şunu sormak isterim yani. Ben neden Şampiyonlar Ligi'nde yokum der. Ama şunu kabul etmez. Ya biz bir çalışma yapacağız ve bu çalışma sonrasında 5 yıl sizden süre istiyoruz. 5 yıl sonra artık her sene Şampiyonlar Ligi'nde olacağız dediğinde yani 5 yıl çok uzun süre, bunu 3 yılda yapamaz mıyız der yani diye tahmin ediyorum. Doğru mudur 74-44? Günaydın.
1: Günaydın, merhaba Doğan Bey, kolay gelsin.
0: Hepimize inşallah, buyurun.
1: Fenerbahçe niye Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyor? Orada yapı var. Ben onun için değil de başka bir konu hakkında konuşacaktım sizinle. Uruguay'ın bir tane futbolcusu sakatlandı. Çapraz bağları koptu herhalde.
0: Federasyon parasını ödeyecek sezon boyunca.
1: Maliyetini de yıllık maliyetini de karşılayacakmış. FIFA. Olması lazım. Şimdi şey merak ettim. Hani Allah etmese orada Kerem Aktürkoğlu sakatlansaydı ücretini asgari ücretten mi ödenecekti FIFA Fenerbahçe'ye?
0: Sen acaba onun bilgisini almak için şey yapıyorsun. Kulüpten ne kadara geldi bu oyuncunun parası nedir? Ödeyebileceği rakamlar, biz bunu şimdi Hakan Bey'e mi ödeyeceğiz, kulübe mi ödeyeceğiz gibi böyle bir durumda onu soruyorsun ama bunu merak ettiğin için mi, laf sokmak için mi, kısmını tam olarak anlamadım onu.
1: Yok, merak ettim yani. Sonuçta orada ödenen para 28 bin lira. FIFA diyecek ki bunun maaşı 28 bin lira kardeşim. Yani size niye ben 7 milyon 8 bin ödeyeyim, doğru mu? Resmi de bu gözüküyor.
0: Yani kağıt üzerinde neyse herhalde onun karşılığıdır. Çünkü o belgelerini isteyecektir. Ödemelerini bundan sonra otomatik ödeme talimatı olarak ben kendi iş hesabıma yapmam lazım. Ha bir bakacak Fenerbahçe hesabına değil ki bunun ödemeleri. Bunun ödemeleri bir şey üzerine, kişi üzerine diye düşünebilecek. Yani belki de öyle bir şey olacaktır senin söylediğin gibi.
1: Bir de şunu merak ediyorum. Erman Turlu, Sayın Erman Turlu ve Sayın Hacı Osmanlı bir röportaj yapmış. Bu sorular herhalde düzenlendi, yazıldı, önüne koyuldu, bunları bana soracaksın denildi ki ben sana cevap vereyim. Ama hiçbir konuda şu yok: Hakan, Sayın Hakan Safi milli takımında bir futbolcuları alıp da şey konuştu mu, yani uygun mu, etik mi diye sorulmamış hiç. Onu da merak ediyorum, neden sorulmadı bu?
0: Kimle ilgili olarak sorulmuş. Bir daha tekrarlar mısın?
1: Şimdi Hakan Safi Bey gidip de işte milli takımdaki iki tane kaptanımızla görüştü ya. Hı hı. Şey için, transfer için. Bunu Hacı Osmanoğlu'na neden sorulmadı? Erman Toroğlu'na gidip konuşmuş ya, hani soru sormuş.
0: Erman Toroğlu o yazının altına şey yazmış mı? Can Uzun'la kim görüştü diye yazmış mı?
1: Can Uzun daha milli takım başlamadan Galatasaray kulübüyle konuşuyordu zaten.
0: Ha, o da oradan o çıktı. Anladım. Can Uzun kafası hiç karışmadı yani, tekrar gündeme gelmedi ve sonra ben birebir görüşeceğim falan konuşmalar yapınca Can etkilenmedi bundan. Ama Meri'nin performansının düşüklüğü Hakan Bey'in telefonundan sonra oldu diyorsunuz.
1: Ya telefon onunla alakalı olduğunu düşünmüyorum belki de, ama şöyle bir şey, etik mi? Yani her şey sorulmuş ama Hakan Safi'yle alakalı hiçbir soru sorulmamış Hacı Osmanlı'na. Neden sorulmadı acaba? Önüne bir soru koyulup da bana bunları soracak.
0: Hacı Osmanoğlu'na bu soru sorulsaydı vereceği cevabı tahmin edebiliyor musunuz?
1: Tahmin ediyorum.
0: Tamam, neden sorulmadığını anlamış olmanız lazım o zaman.
1: Şunu diyecekti. Haberim yoksa diyecekti. Başka ne diyecek yani?
0: Yok, ben federasyon başkanıyım. Ben transferle ilgili konuşmalara katılmıyorum da diyebilirdi. Ben tahmin etmenizi şaşırttım yani. Ben artık hani bazı şeyleri Türkiye'de şaşırmayacağım diyorum da her geçen gün beni daha çok şaşırtmaya devam ediyor Türkiye'deki cevaplar, gelişmeler, yaşananlar. O yüzden kesin böyle olur diyemiyorum yani. Siz çok net konuşabiliyorsunuz ve büyük başarı.
1: Evet. Teşekkür.

0: ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. En sevdiğim şey mesela her şeye bir cevap var ya, mesela o öyle değil ha, Can Uzun da öyle değil, öteki de öyle değil, ama onun şeyi varmış diye. Bunun bilgileri de gelmiş mesela, herkes açıklıyor. 35-47 var mı bildiğin bizim bilmediğimiz bir şey?
0: Benim bilmediğim bir şey yok. Benim bildiğim bir şey yok abi. Günaydın.
1: Bir Türk var, bizim bizden biri var. Benim bilmediğim bir şey yok abi. Benim her şeyi bilirim ben. Ne lazım abi deyip hani böyle. Ve takım abi, çantası ben, gibi İsviçre çakısı gibi köyden, aldığımız ya.
0: Köyden yarın geldim abi, bilmiyorum.
1: Köyden yarın geldin. Bu sen geldin evet, emin abi. Misin diye sorarım yani. Çok iyisin ya.
0: Lafımdan abi.
1: Eyvallah, sen nasılsın? İsmin?
0: İzmir'den Beşir.
1: Beşir.
0: Evet.
1: Peki.
0: Ben sadece şunu söyleyeceğim abi. Bu gazeteciler kalemlerini niye bu kadar kolay satıyorlar abi? Niye adam gibi soru sormuyorlar?
1: Artık kimse
0: niye
1: kalem kullanmadığı için belki o konuda kalemler satışa çıkmıştır da dilleri daha pahalı çünkü. Kalemler ucuza gidiyor artık yani.
0: O zaman kendilerine gazeteci demesinler abi. Yani sizin programda çıkan arkadaşlar dahil.
1: Medya mensubu diyorlar zaten. Artık gazeteye yazan çok fazla medya mensubu kalmadı.
0: Yok yani biliyorum abi, yani gazeteci dediğin adam sorar ya.
1: Esas sen hangisini gazeteden okuyarak takip ediyorsun ki? Sen gazete alıyor musun mesela?
0: Ben internetten şey yapıyorum abi.
1: Bakıyorsun yani. İşte yani.
0: Evet. Ama abi hiçbir şey sormuyorlar ya. Yani Galatasaray başkanına bir şey sormuyorlar. Fenerbahçe başkanına, Beşiktaş başkanına gerçi sorabiliyorlar bazı şeyleri de. Ama Galatasaraylılara hiçbir şey soramıyor Yakup Çınar. Hiçbir şey soramıyor ama kendine gazeteci diyor. Ahmet Konanç kendine gazeteci diyor. Yanar döner bir dediğini bir hafta sonra inkar ediyor. Yani böyle gazeteci mi olur abi ya?
1: Öyle işte.
0: Doğan abi fazla vaktini almıyor.
1: Estağfurullah.
0: Çok, çok şey var da Rütü'ye takılırız. O yüzden ben
1: yani kendim... Yapma, bizden sonra kullanacaklar bu radyoyu. Şey yapma.
0: Evet, vermeyeyim. Sonra ver, zor durumda bırakmayayım. Eyvallah. Sana yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Günaydın.
3: Günaydın Doğan Bey.
1: Şaşırt beni.
3: Alo.
1: Dinliyorum seni. Şaşırt beni diyorum. Tabii o şey oldu bir anda hani.
3: Yok, çok şaşırtmayacağım ama sadece şunu sormak istiyorum. Hem kendime hem de Radyo Gol ailesindeki arkadaşlara. Şimdi basketbolda, voleybolda o sporlardan gelen yöneticiler var da futbolda niçin o spordan gelen, futboldan gelen bir yönetici koymuyoruz?
1: Basketbolda,
3: yani bunu yaparsak başarı gelir diye düşünüyorum. Ben
1: basketbolda bir takımın kazandığı parayı ya da bir takıma harcanan parayı futbolda bir futbolcu üzerinden konuşabildiğin için oraya o yönelmez. Yani ben de isterim mesela iki tane yönetici olsam mesela basketbolla ilgilenmek. Abi para yok ki orada, durumu var. Hani bu işe girelim mi? Oğlum batarız ya, aman ya, orada para yok. Hani kendi yağıyla çevireceksin. Yani kendi, ne bileyim, sorunsuz başımıza sorun mu arıyorsun'a falan geçer yani.
3: Çok doğru söylüyorsunuz ama işte keşke bir futbolcu olsa gene, yani veya yani futbolcu olsa derken yani futboldan gitmiş birisi olsa yönetici olarak olurdu bence. Daha iyi planlama yapılabilirdi. Yani
1: işte planlamaları öncelikle şeye göre yapmak lazım. Taraftar kendi planlamasını yapabiliyor mu? İşte bir kombine alışını, hangi maçlara gidebileceğini, ona göre bir planlama yapar. Futbolun içerisindeki en güzel planlamayı bildiğim kadarıyla taraftar yapıyor. Yönetimlerin yapamadığını, federasyonların yapamadığını, onun sonrasında futbol takımlarında teknik adamların yapamadığını hep konuşuyoruz zaten. Sen hiç taraftarın plansızlığını gördün mü?
3: Yok, görmedim açıkçası.
1: Deplasmana giderken bile organize olabilme konusunda müthiş değiller mi? Kim gidecek, otobüsler nereden kalkacak, nerede durulacak, ne kadar yemek yenilecek, kaçta dönülecek falan, hepsi planlı değil mi? Planlı tek taraf taraftar.
3: İşte, keşke bunu da orada yapabilsek ya.
1: Ama yönetici de taraftar gibi olmaya başladığı için, medya da taraftar gibi olmaya başladığı için olmuyor. Herkes işini yapmalı. Taraftar taraftar olmalı, yönetici yönetici olmalı, teknik adam teknik adam, futbolcu futbolcu olmalı.
3: Tam da bunu söylüyorum işte. İşe ehline teslim etmek gerekiyor.
1: O yüzden. Peki, teşekkür ettim sana da, sağ ol.

0: Rica ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ olasın. 8111 günaydın.
2: Selamun aleyküm. Günaydın abi. Hayırlı cumalar. Hepimiz... Nasılsın abi?
1: Sağ olasın. Sen nasılsın?
2: Sağ ol abi, ben de iyiyim. İstanbul Gaziosmanpaşa'dan Ahmet Ertaş var. Geçen dedi ya abi, Sampas Radyosu'na bağlan diye. O kişiyim işte.
1: ne demişim ben geçen?
2: Pas radyosuna bağlan demiştin ya abi. Ben deliydim eşim pastı diye.
1: Hatırladım.
2: Yarın akşam da video çekeceğiz abi. Beraber izleyeceğiz. İnşallah yarın da kazanırız.
1: Hadi bakalım.
2: Devam ediyoruz inşallah. Keşke bizim milli takım da devam etseydi. Ya çok iyi olurdu da abi. Olmadı işte. Ya sağ ol olsun. Zaten, yapacak bir şey.
1: O zaman...
2: Bazen hanımcılık da yapmak lazım abi.
1: Doğru tabii ki canım. Hanım köylü olmayan var mı ya aramızda?
2: doğru abi. Öyle. Şimdi abi, Doğan abi, ben yabancı sınırıyla ilgili birkaç bir şey daha söylemek istiyorum da. Ya 2013'te galiba 7+4 mu vardı abi? Öyle bir şey vardı galiba ya, değil mi? Tam yanlış hatırlamıyorsam. İki tanesi yedek kulübesindeydi galiba. İki tanesi de tribünde miydi? Öyle bir saçmalık vardı.
1: Tribünde oturuyorlardı.
2: Ha, öyle bir şeydi abi ya. Yani tribünde adam tribünde oturup çekirdek istiyordu. Adamın maaşını ödüyorlardı ya. Bak, hayatımda böyle saçmalık görmedim abi. Alt yapıdan oyun çıkarmak istiyorlardı abi.
1: Kaç yılında geldi bilmiyorum yabancı sınırlamasıyla alakalı, ama 2000'li yıllarda falan en fazla 3 tane yabancı, 4 tane yabancı falan vardı işte. Ondan sonrasında 6+2, 6+4, 4+5, 10+2, 10+0 bilmem ne falan. Sürekli olarak değişti zaten yani.
2: Abi 20 yıldır falan bu değişiyor, bu yabancı sınırı da. Ya Türk futboluna ne kazandırdı abi, bir söyler misin bana? 10 yıldır sen 10 yılda bir Arda Turan çıkarıyorsun, 10 yılda bir Semih Şentürk, 10 yılda bir Arda Güler. İşte efendime söyleyeyim, 10 yılda bir Burak Yılmaz. Sen 10 yılda bir tane böyle yıldız adam çıkarıyorsun. Altyapıyı hiç denetlemiyorsun. Oraya git bir bak bakayım, bu adam diye belki benim dayımın oğlu, babamın oğlu, bunu oynat. Bu işte bilmem doktorun oğlu. Sen altyapıdan bir Hacı Osmanoğlu altyapıya görevli koysun, oradaki torpili kaldırmaya çalışsınlar abi. Yani bu yüzden var ya yetişmiyor abi. Şimdi yani büyükler gene yetiştirecek ki abi altyapıdan futbolcu. Ne yapacaklar? Anadolu'dan bakacaklar abi. Kendini gösteren böyle işte adam 10 gol yaptı, 5 asist. Hemen bunu transfer etmeye çalışalım diyecekler. Mesela Altan Kutup gibi işte adam da diyecek ki Anadolu takımında 300 milyon alıyorsa işte Galatasaray istiyor abi diyecek, 2,5 milyon lira istiyorum. İşine geliyorsa zaten diyor yabancısının var, mecbur diyecek, alacak. Gelen de top oynamıyor ki abi zaten, doğru mu? Ben Galatasaraylıyım abi, ben Hakan Baltay'ı hayatta beğenmezdim. Yabancı sınırından dolayı oynadığını da düşünüyorum. Adam sadece topu sürüyordu, durduruyordu, geriye oynuyordu abi. Hiçbir özelliği yoktu ki. Ne atmatik özelliği vardı, ne bir şey vardı, ne adam geçiyordu. Bir ortaları biraz iyiydi. Yani bilmiyorum abi, ya ben yanlış düşünüyorum ya da maçtakiler çok iyi biliyor. Serbest olsun abi, iyi oynayan yerli de oynasın, iyi oynayan yabancı da oynasın abi. Benim fikirlerim bu abi, bilmiyorum yanlış mı söyledim.
1: Bilmem, bu kararı ben veremem. Ben doğruyu ve yanlışı onaylayabilecek burada bir kadı değilim ben yani, o yüzden onu bilemem.
2: Abi yani. Şimdi şöyle yani, mesela milli takımına bakıyorum abi, zaten yıldız dediğin oyuncular Hakan Çalhanoğlu'su, Kenan Yıldız'ı, Orkun Kökçü'sü. Abi zaten yurt dışı yetişme. Öyle değil mi abi? Sen zaten yetiştiremiyorsun. Yabancı sınırıyla bu işi çözmeye çalışıyorsun abi. Ben 2013'te yabancı sınırı yüzünden Ebru gibi bir sağ beki gönderdim. Gittim Tarık Şamdal aldım abi. Hep ne? Sırf yabancı sınırından abi. Veysel Sarı, Tarık Şamdal, Mustafa Saplar. Bunlar izlemiş abi. Ben izlemek istemiyorum abi. Açık konuşayım. Eğer devam ederse de dekoderimi iptal ederim.
1: Peki.
2: İzlemem yani.
1: O da en kolay kurtuluş yönü. Her sene mutlaka bir Digiturk iptali söz konusu oluyor zaten. Ama iptal eden yok hala da. Aynı şekilde kalıyormuş. Ben öğrendim hepsini. Belki sağ olun. Çünkü ağızda sürekli olarak bırakıyorum bu sene, futbol seyretmeyeceğim falan. Benim çevremde de var öyle arkadaşlarım yani. Hani. Yok oğlum, bu futbol seyredilmez. Ben neyine güveneyim bunun deyip ne yapıyorsun diyor, maç seyrediyorum diyor. Oğlum hani seyretmeyecek sen diyorum. Oğlum hani ben seyretmiyorum, bu işi yapıyorum, bu maçı diyorum. Oğlum çok güzel maç, niye kaçırıyorsun diyor.
2: Abi takımımızdan da vazgeçemiyor işte, o içimizdeki i̇şte sevgi de bazen. Öyle sinirlenip söylüyorum ama olmuyor işte bazen. Ben. Teşekkür ederim abi.
1: Hadi kolay gelsin sana da. İyi hafta sonları diliyorum, eksik olma. Hadi. 89.03 günaydın. Nasılsın, iyisin? İnşallah.
2: Hadi.

0: Alo.
1: Buyursunlar.
0: İyi yayınlar diliyorum. Kenan benim ismim.
1: Hoş geldiniz Kenan Bey.
0: Şimdi benim takıldığım şey, diğer arkadaşlar da genelde veya radyoda program yapan arkadaşlarınız da bu yabancı sınırıyla ilgili, sınırsız olsun dedikleriyle ilgili bazı misaller vereceğim. Şöyle, bugün ben Beşiktaşlı olarak Beşiktaş'ı sevsem de işte dünyada çok güzel futbolcular gelse, Torres da gelse 3 tane 4 tane bizim yerli düzgün yıldız futbolcumuzun olmasını istiyorum. Galatasaray'ın özellikle o Avrupa Kupası'nı aldığı sezondaki olduğu gibi. Biz şimdi yabancıya para verirken ve Türkiye'ye para verirken şöyle bir ikileme düşüyoruz. Bunu da örneklendireyim. Yayınlarınızda özellikle bu yabancı kuralın değişmesi için hep işte yerli fazla olduğu zaman Tarık Çamdal misali veriliyor. Hı hı. Ben de işte bütün bu konular açıldığı zaman taksi kullanıyorum, durmadan mesaj açıyorum. Diyorum ki siz Tarık Çamdal'ı 3 katı 4 katı fiyata alıyorsunuz da sanki yabancıyı Almanların aldığı fiyatla İtalyanların aldığı fiyatla alıyorsunuz. Zaten siz yabancılara da siz zaten 3 kat 4 kat fiyat getiriyorsunuz. Bir tane örnek vereyim mesela doğru yapalım. Geçen sene Türk futbolcuyu 30 küsur milyona Galatasaray kaleciyi transfer etti Trabzon'dan. Trabzon'dan kaleciyi transfer ettiği zaman Trabzon Bankalar Birliği'nden çıktı. Fenerbahçe'de bu transfer olduğunda kıyamet koptu, 30 küsur milyon verildi mi şeye, efendime söyleyeyim, Trabzon kalesine şöyle böyle. Ama sen Eder sonra da yıllık 11 milyon euro veriyorsun. Bonservisini hatırlamıyorum. 3 yıllık kontrat yapıyorsun 30 küsur milyonla. Bir tanesi 20 küsur yaşında, 26-27 yaşında, bir tanesi 30 yaşında kaleci alıyorsun. Al Fenerbahçe'nin elinde patladı kaleci. 11 milyondan oynasa da oynamasa da o kontratı vereceksin. Dolayısıyla biz zaten tesadüfen oyuncu yetiştiriyoruz. 3 tane 4 tane Türk futbolcu olacak kadroda, bir tanesi iki tanesi golcü çıkacak, bir tanesi stoper çıkacak, bir tanesi başka bölge oyuncusu çıkacak. Dolayısıyla milli takımımızda oyuncu yetiştirecek. 3-4 milyon gurbetçi var yurt dışında. Onlar bütün milli takımın hemen hemen tamamını yetiştirirken biz 84 milyon 90 milyon nüfuslu ülkede milli takıma bir tane golcü yetiştiremiyoruz. Yani 8'e düşürmesi lazım benim fikrim. Sayısının 8'in üstüne de çıkartılmaması lazım ve şey olması lazım, yani milli takım şartı olması lazım. Bir de hadi geçtik 4 büyükler 3 büyükler yapıyor transferi. Bugün baktığın Gençler Birliği de 14 yapıyor. Sanki Allah'ın kelamı, öbürü de 14 futbolcu yapıyor. Diğeri de 14 futbolcu yapıyor. Bu sefer parlama ihtimali olan yerli futbolcular o şans kalmıyor. Yerliği teşvik edilmesi lazım diyorum. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Ben teşekkür ettim. Sağ olun. Eksik olmayın. Herkesin kendi düşüncesi, paylaşımını yapıyor. Şimdi senin istediklerini yaptığımızda neden efendim öyle oluyor deyip neden böyle olmuyor diye de bir sürü örnek gösterilecek. Tabii ne kadar araştırdık bundan önceki yıllarda, az önce Adnan Sezer'le de mesajlaşırken WhatsApp üzerinden o da yazmış, bu Galatasaraylılara sormak lazım. UEFA kupasını aldıklarında kaç yabancıları vardı ellerinde, şimdi neden 10+4 10+2 falan oralarda yüzüyorlar falan diye. İşte günümüz futbolunda rakiplerime karşı benim mücadele etmem için diye. O zaman da İngiltere'deki sistemde çok fazla bir değişiklik yok. Bir İngiltere Federasyonu'nun yabancı sınırlamasıyla alakalı konulara baktığınızda oradaki en büyük avantaj Avrupa vatandaşı olanlar orada zaten yerli statüsünde oynuyor. Yani yabancı oyuncu dediğiniz 3 tane 4 tane, bunu Afrika'dan pasaportu, Güney Amerika'dan falan oyuncular üzerinden. Diğerlerine bakıyorsun abi, işte görüyorsun İngiltere'de Hollandalısı var, Fransalısı var, bilmem nesi var deyince, onlar Avrupa Birliği pasaportuna sahip olan oyuncu yabancı sayılmıyor zaten. Bizde Avrupa Birliği'ne girmediğimiz için bizde oradaki oyuncular yabancı statüsünde yer alıyor. Şimdi 1951 yılında yabancı oyuncu kuralı ilk defa yürürlüğe girdiğinde sahada aynı anda sadece bir yabancı oyuncunun yer almasına izin veriliyor. Bakın tarih 1951. 1962 yılında diyorlar ki bunu ikiye mi çıkartsak? Bak aradan 11 yıl geçince, 11 yıl sonra diyorlar ki bir yetmiyor,

0: olsun. Bu 11 yıl 1.70. Yani bir oyuncu 70. Sıkıntı duyulmamış, ihtiyaç duyulmamış ikinci yabancıya. 62'de birinin kafasına dank etmiş. Aradan bir 10 yıl geçmiş. Denmişler ki, karar anlamında öyle şey denilmiş. Ülkeye gelen yabancılar için 25 yaş sınırı getirelim. Bunlar Türkiye'de oluyor. Başka bir yerde bahsetmiyorum yani. Bu Fransa'dan, Almanya'dan, Hollanda'dan örnek falan vermiyorum. Türkiye'de federasyonun, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 51 yılında başlattığı bu yabancı futbolculara yönelik düzenlemeleri ya da kota sistemlerinden bahsediyorum yani. Ülkeye gelen yabancılar için 25 yaş sınırı getirilmiş. 26 yaşında bir oyuncuyu alamıyorsun yani. 71-72'de. Ülke futbolunun başarısı nedir? Bu arada onu söyleyeyim. Milli takımlar bilmem neler falan o dönemler. 72'de 71'de Dünya Kupası'na falan katılmış mıyız? Yapmış mıyız öyle bir güzellik? Olmuş mu? Hani 3 kere zaten katılmışız etmişiz de. 89-90 sezonunda sahadaki yabancı sayısı 3'e yükseltiliyor. Yani 62'de 2 kişiye çıkartılmıştı ya. O iki kişinin gelirken de 25 yaş altı olması gerekiyor. Onu da söyleyeyim yani. 89-90'da 3'e çıkıyor. 99-2000'de yabancı sınırı kademeli olarak 5 oyuncuya çıkarılıyor. Tabii Fatih Hoca'nın geldiği dönemde 2015-2016 federasyonda o zaman titri daha önce kimsenin ulaşamayacağı bir şekilde Türkiye futbol direktörü falan gibi bir titre çıkmıştı. Hani milli takım teknik direktörü falan değil, Türkiye futbol direktörü falan diye. Oraya çıktığında kulüplerin federasyona A takım listelerinde 14 yerli, 14 yabancı, 14 artı 14 oyuncu bulundurulması kuralı getiriliyor. Sonra 6 artı 2'ler bilmem neler falan aralara böyle sıkıştırılıyor ediliyor ve her gelende bir oynama yapıyor. Ya bunun bir ayarı yok mu? Abi her gelen kendine göre niye, neye göre, kime göre, nasıl, hani 5N 1K oraya dönüyor. Kim, neden, niçin falan öyle durumları var yani. Ya güncel süreçte de işte 14 yabancı bulundurulmasına izin veriliyor. İşte belli yaş kriterleri var. 1 Ocak 2023 ve sonrası doğumlu olma zorunluluğu falan getiriliyor ama burada aralardaki şeyi anlıyorum. Çünkü bir anda bir sistem değişiyor, o sistemle alakalı. Ben ilkokulu 1. sınıftan 5. sınıfa, ortaokulu 1'den 3'e, liseyi de 1'den 3'e okumuş biri olarak sonrasında 4 artı 4 artı 4, 4 artı 2 artı 3 falan hani çıksa bir şey, şimdi de böyle olmuş diye, yok sınav sistemleri kalkmış, öteki de bunlar olmuş falan diye sürekli bir sistem değişikliğine gidiliyor. Değişen bir şey var mı? Daha da geriye gidiliyor her değiştiğinde bu arada. Biraz incelerseniz, hangi sektörle ilgili konuşursanız, sistem ne kadar çok değişirse gelişim o kadar yavaşlar deyip öyle noktalayalım. Pazartesi günü de kısmetse yeni bir haftaya başlayalım. Müsaitseniz buradayız, bekleriz efendim.
1: Taraftar Kulübü devam edecek.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrısı Araç Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteyim. Yaklaşık 3 saat kadar birlikte olacağız. 0212 273 10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Ve ilk konuğumuzla başlayalım. Hattımızda Eral Pısı var. Eral, hoş geldin.
1: Merhaba Göksel'in, tekrardan hoş bulduk.
0: Dünya Kupası iyice ritmi yakaladı değil mi? Yani gruplar bitince... İnanılmaz bir turnuva oldu. Katar'da böyle olmuştu ya. Çok erken yorumlar görüyorum işte. Tarihin en kötü Dünya Kupası. Olur mu öyle şey? Katar'a da öyle deniliyordu Kasım'da. Ama tarihin en iyi Dünya Kupası oldu mesela.
1: Yani kesinlikle senin söylediğine katılıyorum. Böyle ileri turları gördükçe de Dünya Kupası heyecanı biraz daha doz olarak yukarı seviyelere çıkmaya başladı ki ya bundan sonraki turlarda da biraz daha kalbur üstü takımlar birbirleriyle eşleştiğinde İşler daha da farklı noktaya gelecektir diye tahmin ediyorum ki ileriki turlarda da çok zevkli eşleşmeler bizleri bekliyor olacak. Yani burada sürpriz yapan takımlar olmazsa ki, yani sürpriz yapan takımlar olsa bile yine keyifli karşılaşmaları izleyeceğimizi varsayıyorum burada. Yani evet, grup aşamaları için dinleyicilerimizin böyle bir tepkisi olmuştu ama bu neredeyse her Dünya Kupası'nda oluyor. Yani birazcık burada nostaljiyi seviyoruz. Yani abi 2010 çok iyiydi, 2014 çok iyiydi. Ya o zamanki Dünya Kupalarına bakalım, yine grup aşamalarında bunlara benzer bir tablo vardı. Ya bu tip turnuvalarda birazcık turlar ileri seviyeye geldikçe, yani bir son 16 tur olsun, çeyrek final, yarı final, final olsun, turlar ilerledikçe biraz daha işler farklı noktaya geliyor. Keza bu sene Amerika, Kanada ve Meksika'da ortak düzenlenen Dünya Kupası'nda da bence yine buna benzer bir tablo var diye tahmin ediyorum. Çünkü yani senin de bahsettiğin gibi 4 yıl önce Katar için de aynı yorumlar yapılıyordu. Abi Katar'daki finale bakalım. Yani Dünya Kupası tarihinin belki de yani en çekişmeli, en heyecan dolu ve en hype'lı finalini geride bırakmıştık. Yani işler bu şekilde devam ettiği sürece bence yine buna benzer bir tablo göreceğiz önümüzdeki 2 hafta içerisinde Göksel'im.
0: Kesinlikle katılıyorum ve son 32 mücadeleleri de bugün sona erecek. Oynanan maçlara dönelim bir. Dün Portekiz-Hırvatistan mücadelesi inanılmaz bir karşılaşma oldu gerçekten. Uyuyanlar çok şey kaçırdı. Özellikle ilk yarısına bakıp sıkıcı deyip uyuyanlar daha çok şey kaçırdı. Çünkü ikinci yarısı harika bir mücadeleydi. Portekiz 2-1 kazanan taraf oldu. Cristiano Ronaldo penaltıdan beraberliği buldu. Perisic'in golüne karşın. Ya iki oyuncunun da herhalde yaşının toplamı 80 falan ya. 80 küsur ediyor bu arada.
1: Ya bu istatistiği verince aklıma şey geldi Göksel. Beşiktaş Dortmund deplasmandaki Şampiyonlar Ligi maçına Atiba, Josef ve Mehmet Topal orta sahasıyla çıkmıştı. Üçünün yaş toplamı 100'ü geçiyor diye bir mizah dönüyordu o dönem. Ya aklıma direkt olarak bu geldi benim de.
0: Benim de Hırvatistan Dünya Kupası'na katılmadan Esport'ta son hazırlık maçını sunmuştum. Slovenya karşısında ya bir golü işte asisti Perisic yaptı. Modric golü attı. Ya dayanamadım yani, golü anlatırken en sonunda söyledim. Sevgili seyirciler dedim, bu ikilinin yaşları toplamı 77 ediyor şu anda diye.
1: Evet, hatırlıyorum bu arada o kesini. Ya burada ya hakikaten de Hırvatistan'a birazcık yazık oldu demek istiyorum. Çünkü yani bu altın jenerasyonun belki de son senesi. Ya belki de değil. Ya artık burada Modric'ler olsun, Perisic'ler olsun, ya bir sonraki Dünya Kupası'nda olmayacaklardır diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum, maçtan sonra bakma fırsatım olmadı. Milli takımın noktalama konusunda bir açıklama yaptılar mı, ama ya hakikaten burada 8 sene önceye gidelim, bu jenerasyon Dünya Kupası'nda final oynamış bir jenerasyondu. Ya baktığın zaman burada oyuncuların yaşı neredeyse 40'a dayandı. Ama burada o altın jenerasyonun hala bu ana parçalarının takır takır oynadığını gördük dün akşamda. Ya hakikaten de çok zevkli bir karşılaşmaydı. Burada Portekiz'de özellikle ikinci yarıda bulduğu ataklarla galibiyeti hak etti mi? Kesinlikle hak etti. Ama Hırvatistan'da bence burada maçın galibi olsa ya da bir penaltılar sonucunda üst tura çıkmayı başarsa herhalde kimse yani Hırvatistan neden üst tura çıktı da demez mi diye tahmin ediyorum.
0: Kesinlikle öyle. Özellikle son dakikada bir gol de buldular ama offside gerekçesiyle iptal edildi. Burada da teknoloji Portekiz'e yaradı. Çünkü topa takılan çip titreşimi algıladığı için Matanovic'in kafasında sürttüğünü orada gördü hakemler VAR ekranında ve gol iptal edildi.
1: Evet, burada senin de söylediğin gibi teknoloji işin içine girdiği için birazcık iş Portekizlerin yararına oldu diyebiliriz. Tabii ki burada hak edenin kazanması daha iyi oldu. Burada elbette bir ihlal varsa, yani gol pozisyonu içerisinde tabii ki de golün iptal olması gerekiyordu ki böyle oldu. Ama baktığın zaman da yani uzatma dakikalarında karşılıklı iki gol olsa hakikaten de ya işler çığırından çıkabilirdi. Portekiz tam tur kapısını araladı derken 90+10'da gelen gol ya hakikaten de burada moral motivasyon anlamında da Portekiz'i iyice düşürebilirdi bence oynanacak uzatma dakikalarında. O yüzden burada golün iptal olması Portekiz'e inanılmaz yaradı. Burada evet bir 30 dakikalık uzatma dilimi görebilirdik ama ya uzatma dakikalarının son dakikasında yiyorsunuz bu golü. Bu gol sizi ciddi derecede demolize ederdi diye düşünüyorum. O yüzden de ya burada Portekiz...

0: o moral motivasyonla uzatmaları nasıl çıkardı hakikaten de ya bir merak etmiyor değilim. Burada Portekiz'de ben Leao'ya bir parantez açmak istiyorum. Özellikle ikinci yarıda oynadığı oyun ya hakikaten belki de ya Portekiz milli takımında oynadığı en iyi karşılaşmalardan birine geçirir diyebiliriz. Ya çok çabaladı ikinci yarıda ki yani Gonçalo Ramos'a yaptığı asist de hakikaten ya akıllara durgunluk getirecek seviyede bir ortaydı. Bana kalırsa Portekiz milli takımdaki en iyi karşılaşmasını geçirdi. Yani evet Milan'da çok iyi karşılaşmaları oldu geçtiğimiz yıllar içerisinde ama Portekiz milli takımına bir türlü adapte olamıyordu. Yani o performanstan uzak kalan bir performans gösteriyordu. Bence dün tam anlamıyla neden Portekiz milli takımında oynadığını tekrardan kanıtlamış oldu bize Leao.
1: Bir diğer karşılaşmada da İsviçre Cezayir karşısında 2-0 kazandı. Tabii ülkemizde en az reyting alan mücadelelerden biriydi herhalde. Ben de izleyemedim bu maçı. Sabah 6'daydı. Ama beklenilen oldu, İsviçre yoluna devam ediyor. Tam bir turnuva takımı diyoruz. Her seferinde de bunu kanıtlıyorlar bize.
0: Evet, senin de söylediğin gibi Murat Yakın önderliğinde İsviçre bir kez daha tur atlamayı başardı burada. Yani karşılaşmayı ben de sadece özetine bakma fırsatı buldum. Karşılaşma sabah 6'da oynandığı için maalesef izleme şansım olmamıştı. Ama zaten bu karşılaşmadan bir İsviçre galibiyeti bekliyorduk ki İsviçre'den her iki yarıda bulduğu gollerle beraber zaten ki bu golleri de her iki yarının da aslında ilk dakikalarında buldu. İlk yarıya dakika 10'da attığı golle başladı. İkinci yarında hemen başında bulduğu golle bir yanıt daha verdi burada Cezayir'e, İsviçre. O yüzden de burada Cezayir'in çok fazla aslında maçı çevirme fırsatı da olmadı. Burada zaten kadroları karşılaştırdığımız zamanda da İsviçre'nin bence büyük bir üstünlüğü vardı Cezayir'e karşı. Yani Cezayir'de artık Riyad Mahrez'in de yaşının artık 35'lere dayandığını varsayarsak o hücum çeşitliliği anlamında çok fazla bir şey ürettiğini söyleyemeyiz bu karşılaşmada. Ama Cezayir için zaten buralara gelmek bile bence bir başarıdır. Dünya Kupası gruplarından çıkmayı başardılar. Bir üst tura kalmak da zaten Cezayir adına az önce de bahsettiğim gibi bence yeterli düzeyde bir başarı. Ya bu turnuvada zaten özellikle Afrika takımlarının ve Güney Amerika takımlarının biraz daha rekabetçi olduğunu gördük. Ama dediğim gibi İsviçre daha dayanıklı bir takımdı ve karşılaşmayı da kazanmayı bildiler gösterim.
1: İspanya'da Avusturya karşısında rahat bir galibiyet aldı. Ya öyle bir karşılaşma ki herhalde maça dair konuşulan en fazla şey X'te ne zaman ekranı yenilesem Lamine Yamal'ın kardeşinin sevinci, gerçekten
0: çok tatlı, çok tatlı ya. Bir görüntü. Ya gerçekten inanılmaz tatlı bir çocuk ya. Yani böyle yanaklarını bir saat bıncırmak istiyorsun değil mi Göksel? Yani inanılmaz tatlı bir çocuk. Allah da uzun ömürler versin kendisine. Yani iki gündür de sürekli Twitter time'ımda karşıma çıkıyor. Ya gördüğüm her videoyu da beğeniyorum ya. Hakikaten çok tatlı bir kardeşimiz. Ama kendisi büyümüyor galiba Göksel. Yani Lamine Yamal'ın 2-3 sene önce kesitleri vardı. Hatta şey İspanya'da kazandığı kuponun ardından kardeşi hala aynı yaşlarda gibi gözüküyor. Ya yani maçın bile önüne geçti diyebiliriz burada. Ya İspanya ya hakikaten çok ilginç bir takım. Buraya zaten turnuvanın en büyük favorilerinden biri olarak gelmişlerdi Göksel'in ama grup karşılaşmalarına bakarsak birazcık o Euro performansının gerisinde kalan bir İspanya'yı görmüştük. Özellikle burada bizim sistemimize benzer forvetsiz oynamaları çokça eleştirilmişti. Ama burada özellikle Avusturya karşılaşmasına bakarsak bence Oyarzabal orayı iyi tamamladı diyebiliriz. Evet, grup karşılaşmalarında orası çok aksadı ama özellikle son 32 turuna baktığımız zaman bence De La Fuente oraya çözüm buldu diyebiliriz. Oyarzabal bence o kendi performansını yansıtmaya başladı burada. O sahte 9 performansından bahsediyorum. Burada Oyarzabal'ın da performansını yükseltmesi tabii ki de hücum performansı ve çeşitliliği anlamında İspanya'nın elini güçlendiriyor. Burada İspanya eğer ki kupaya uzanacaksa tabii ki de burada 9 numarasından faydalanması gerekiyor. Lamine Yamal bir yere kadar sizi taşıyabilir. Tabii ki burada yardımcı parçaları da var. Özellikle Dani Olmo olsun. Ama baktığın zaman burada bir net 9 numarada gerekiyor bana kalırsa. O yüzden burada Oyarzabal'ın performansı da özellikle ilerleyen turlarda da İspanya anlamında karar merci olacaktır diye düşünüyorum Göksel'in.
1: Bir diğer karşılaşmada ise 2-0'lık ABD üstünlüğü, Bosna Hersek turnuvadan elendi. Ya işin romantik bir yanını bir tarafa bırakırsak da elenmeyi hak eden bir Bosna Hersek vardı. 4 maçta Bosna Hersek'in Yani aktif bir oyun oynadı. Sadece Katar maçı vardı. Geri kalan maçlarda bence çok iyi bir takım değildi. Ve turnuvaya

0: Eda Attilaş, Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde büyük bir eksik. Balogun kırmızı kart gördü. Diğer turlar için büyük sıkıntı. Diğer tur için daha doğrusu.
1: Evet, senin de söylediğin gibi burada hak eden taraf kazandı diyebiliriz. Evet, biz Türk milleti olarak birazcık bize yakın olan taraf Bosna Hersek'i destekliyorduk. Ancak maalesef Bosna Hersek bu turnuvada üst tura kalmasına rağmen grup aşamalarından sonra bir varlık gösterdiğini söylememiz çok güçtü. Ya, senin de söylediğin gibi bir Katar'a karşı etkili oyunları oldu ama orada da bakarsak Katar özellikle kadro kalitesi olarak turnuvanın en tabiri caizse zayıf takımlarından birisiydi. O yüzden de burada yani hak eden taraf geçti diyebiliriz Amerika anlamında. Amerika iyi bir turnuva geçiriyor. Grup aşamalarında da zaten bizim karşılaşmamıza kadar gruptan lider çıkmayı garantilemişlerdi. O yüzden de bizim karşımızda biraz daha rahat ve rotasyonlu bir kadroyla çıkmışlardı. Bosna Hersek karşısında da bence hak ettikleri galibiyeti aldılar. Burada evet, Balogun'un kırmızı kartı bence Pochettino'nun işlerini birazcık zorlaştıracaktır diye düşünüyorum. Çünkü yani Timothy Weah ve Haji Wright'ın da çok formda olduğunu söylememiz güç bence. Bizim karşılaşmamızda burada Weah ilk 11'de başlamıştı. Ancak bir varlık gösteremeyince Amerika'nın oyundan çıkarttığı ilk oyuncu olmuştu bizim karşılaşmamızda. Burada Balogun'un boşluğunu da bu iki oyuncunun çok fazla doldurabileceğini düşünmüyorum. Evet, burada kağıt üzerinde bakarsak Timothy Weah çok büyük bir oyuncu ve yani neredeyse kariyer olarak Balogun'dan daha iyi bile desek yeridir. Ama özellikle kulüp performansı bazında da son seneleri yani çok kafada soru işareti bıraktıran cinsten. Onun dışında baktığımız zaman turnuvada da çok iyi bir turnuva geçirdiğini söylememiz güç. O yüzden de burada Balogun'un yokluğunu bence Amerika bir üst turda hissedecektir diye düşünüyorum.
0: Ve turnuvanın en keyifli mücadelelerinden birisi Belçika-Senegal karşılaşması. 3-2'lik Belçika galibiyeti. 85. dakikada Senegal 2-0 öndeydi. 3-2 tamamlandı karşılaşma. Nasıl değerlendiriyorsun Belçika'nın turunu?
1: Ya burada herhalde skora en çok Beşiktaşlar üzülmüştür. Trossard meselesinden dolayı. Çünkü Sayın Önder Özen'in de bahsettiği gibi turnuvada anlaşılan isimler var ve bu takımlar elendikten sonra biraz daha işler ciddileşecek transfer anlamında gibisinden bir açıklama yapmıştı geçtiğimiz hafta. O isimlerden birisi Almanya'nın yedek kalecisi Nübel'di. Diğeri de Belçika'daki Trossard'dı. Tabii burada o yüzden Beşiktaşlılar da geçtiğimiz akşam Senegal'in kazanmasını bekliyorlardı ki işler ilk 85 dakika aslında tam da istedikleri gibi gidiyordu. Ancak baktığımız zaman burada Belçika inanılmaz bir geri dönüş imza attı. Yani bu seneki turnuvadaki herhalde en büyük geri dönüştü desek yeridir. Burada Yuri Tielemans'ın bence inanılmaz bir performansı vardı. Burada öte yandan Lukaku'ya da ayrı bir parantez açmamız gerekiyor. Herkes artık Lukaku'ya bitti gözüyle bakılırken hatta ligimizdeki 3 büyük takıma da yazıldı bu transfer döneminde ve ya ben böyle sosyal medyada yorumlara bakarken kendisi hakkında hiç olumlu yorum görmedim bile neredeyse. Yani Lukaku'dan bahsediyoruz burada. Kalıbıyla her zaman bizim ligimizde iş yapabilecek bir oyuncu ki burada Senegal defansını da inanılmaz zorladı bana kalırsa karşılaşmada. O yüzden de yani eğer ki takımlarımızdan biri alırsa da burun kıvırmamamız gereken bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Lukaku'nun özellikle Trossard'la beraber de bence birbirlerini iyi tamamlayan bir ikili olduğunu da düşünüyorum. Burada tur Senegal'in hakkıydı desem yani çok fazla katılır mısınız bilmiyorum ama yani sanki Belçika özellikle ikinci yarıda oynadığı oyununu turu biraz daha hak etti gibi geldi bana. Ki zaten turu geçen tarafta burada Belçika oldu. Ama ya Senegal'e üzülmedim desem herhalde yalan söylemiş olurum. Çünkü ya burada hem bir Beşiktaş taraftarı olarak hem de ya bir futbol sever olarak bence Senegal'de iyi bir performans gösterdi ki yani son 5 dakikayla 2-0 önde giriyorsunuz. Ardından 2-2 uzatmaların da sonunda gelen bir golle beraber turnuvadan eleniyorsunuz. Hakikaten çok kaotik bir son oldu Senegal içinde.
0: Ve bir başka mücadelede İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşılaşmasında Kongo sürprize imza atmak istedi. 1-0'da öne geçti ama koruyamadı skoru. Harry Kane'in attığı gollerle İngiltere turu geçen taraf oldu. Nasıl değerlendirirsin?
1: Ya bir diğer trajik son da aslında burada. Yani özellikle az önce Bosna Hersek için şunu demiştim. Türk halkı olarak desteklediğimiz bir takım diye. Yani aslında Türkiye'den sonra herhalde şu an Türkiye'de en çok gündem olan, en çok desteklenen takım Demokratik Kongo'dur diye düşünüyorum. Özellikle bu hamam böceği akımıyla beraber ülkemizde ciddi kitlelere ulaşmış bir takımdı ki ya ilk 75 dakikaya da bakarsak hakikaten burada hepimizi heyecanlandıran bir Kongo vardı ve hepimizin aklına acaba mı ihtimalini getirmişlerdi. Ya burada İngiltere'ye eleseler herhalde turnuvanın en büyük sürprizi olacaklardı. Ve buna da çok yaklaşmışlardı. Yani inanılmaz bir savunma performansı gösterdiler. Özellikle ilk yarıda, yani burada İngiltere o kapalı savunmayı açmakta ciddi derecede zorlandı. Zaten burada İngiltere özellikle geriye düştüğü karşılaşmalarda kapalı savunmayı çok iyi açabilen bir takım değil. Tuchel'in öğrencilerinden bunu geçtiğimiz yıllarda da görmüştük. Ama baktığımız zaman burada hak eden taraf İngiltere miydi? Yani bence tartışılır. 51'e 49 gibi geliyor bana Göksel'in. Burada Demokratik Kongo'da bence gösterdiği o heyecanla, o performansla beraber turu geçseydi herhalde kimse burada ya İngiltere nasıl eğlendi, Kongo nasıl üst sıra çıkıyor demezdi. Ya hakikaten burada bir inanmışlık ve adanmışlık vardı Kongo adına. Hakikaten kendilerinden beklenenin çok çok üzerine çıkan bir performans. O yüzden de ben buradan kendilerine tebrik etmek istiyorum. Hakikaten bizim ikinci çocuklara yazık oldu demek istiyorum burada Kongo adına. Yani burada keşke üst sıra çıksalardı. Turnuvaya en çok renk veren takımlardan birisiydi bana kalırsa bu sene. O yüzden de ya herhalde bu son 32 turunda en çok üzüldüğüm takım Demokratik Kongo oldu.
0: Ve bir başka eşleşmede ev sahibi Meksika, Ekvador'u 2-0'la geçmeyi başardı ve Meksika, İspanya ile birlikte gol yemeden turnuvayı sürdüren bir diğer takım konumunda. Nasıl değerlendiriyorsun Meksika'yı?
1: Evet, Meksika aslında herkesin beklentisinin aksine çok iyi bir şekilde ilerliyorlar. Özellikle hücum performansı açısından çok iyi bir takım olduklarını bize neredeyse her maçta gösteriyorlar ki Quaynones yani inanılmaz bir turnuva geçiriyor. Turnuvadaki ilk golü atmıştı kendisi. Bu turda da golünü atmayı başardı. Raul Jimenez de gerçekten birbirlerini çok iyi tamamlıyorlar burada. O yüzden de ben Meksika'nın bu performansının çok fazla sürpriz olduğunu düşünmüyorum burada. Tabii ki bir ev sahibi avantajları da var kendilerinin. Ama baktığımız zaman bu hücum performansının yanında hakikaten de ya inanılmaz bir savunma performansı. Yani 4 maç geçti hala bu takım gol yemedi. Ki yani gol yiyecek gibi de durmuyorlar Göksel'in, yani hakikaten çok iyi bir savunma performansı. Tabii ki burada Ekvador kendilerine göre birazcık güçsüz bir takım yani kağıt üzerinde. Burada Moises Caicedo dışında çok fazla şu an için iyi bir topçuları var desem birazcık zorlanırım. O yüzden de ya tabii ki burada savunmada Incapié falan var ama ya baktığın zaman burada takımı taşıyan isim Caicedo. O yüzden de tek başına zorlandı burada Caicedo'da. O yüzden burada turu geçmesini, zaten Meksika'nın geçmesini bekliyorduk. Ama ya baktığımız zaman da 4 maçta gol yemeden geçiyorlar. Hakikaten inanılmaz bir performans.
0: Ve Fransa'da İsveç karşısında 3-0 kazandı. Rahat bir tur geldi beklendiği üzere Fransa'dan.
1: Evet, yani Fransa'da turnuvanın en formda takımlarından birisi, özellikle Mbappe ve Dembele önderliğinde. Burada Mbappe zaten Messi ile beraber gol krallığına yarışıyor ki Dembele de özellikle Norveç karşılaşmasında inanılmaz bir karşılaşma geçirmişti. O yüzden de burada bana kalırsa şu an için turnuvanın en büyük iki favorisinden birisi Fransa. İsveç'i de 3-0 gibi rahat bir skorla geçmeyi başardılar ki zaten hepimiz bu karşılaşmadan bir Fransa galibiyeti bekliyorduk ama yani baktığın zaman hakikaten de ya özellikle hücum anlamında inanılmaz bir çeşitlilik. Belki de hiçbir milli takımda olmayacak bir rotasyona sahipler. O yüzden de ya burada bana kalırsa turnuvanın kadro kalitesi olarak en büyük favorisi Fransa ki oynadıkları oyuna da bakarsak bence yine en büyük iki favorisinden birisi ki ya burada ben bir adım daha öne yazarım, hatta en büyük favorisi demek istiyorum. Hem oynadıkları oyun bazında hem de kadro kalitesi anlamında, yani hakikaten ya bu milli takımı durdurabilecek bir takım da çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Yani burada kendilerine üstünlük kurabilirse bence sadece oyun sertliği olarak Arjantin bir üstünlük kurabilir gibi geliyor. 2022'ye benzer bir performans göstererek. Onun dışında yani bu milli takımı çok fazla durdurabilecek bir etken olduğunu düşünmüyorum bu turnuvada Göksel'im. Radyo Gol.
0: Türkiye'nin en genç spor radyosu. Bir diğer tarafta da fil dişi sahili Norveç'le karşı karşıyaydı. 2-1 kazanan taraf Norveç oldu. Son dakikada Haaland'ın attığı golle Norveç yoluna devam eden taraf oldu.
1: Evet, burada aslında Norveç de iyi bir turnuva geçiriyor desek yeridir Haaland'la beraber. Haaland'ın da bu ilk dünya kupası ki kendisi de gol krallığında şu anda Mbappe ve Messi'den sonra ikinci sırada gelen bir isim. O yüzden de yani özellikle hücum Tekrar hücuma değinmek istiyorum. Yine hücum çeşitliliği anlamında burada Fildiş sahiline göre daha iyi olan taraf Norveç'ti. Ki

0: hücum hattının katkılarıyla beraber de burada maçı kazanmayı başardılar. Ancak burada Norveç'te ben başka bir ismi ön plana çıkartmak istiyorum. Patrick Berg. Yani hakikaten geçtiğimiz sezonun başında da takımın başında Ole Gunnar Solskjaer varken de kendisini takımda görmek istiyordu. Yani inanılmaz bir kariyer gelişimi. Bodo Glimt'le beraber zaten çok iyi performanslar gösterdiğini görmüştük. Avrupa Ligi'nde yarı final oynadı o takımla beraber ve o gelişimini sürdürmeye devam ediyor bu Dünya Kupası'nda. Ya hakikaten çok iyi işler çıkardığını söylesek yeridir. Bence Fildi Sahili karşılaşmasının da ana yıldızı burada Haaland'dan ziyade yine Patrick Berg oldu. Ve orta sahadaki dinamizmiyle beraber Fildi Sahili karşısında turu getiren baş isim oldu desek yeridir herhalde kendisi için.
1: Ve bir diğer mücadele Hollanda-Fas mücadelesi, penaltılarda kazanan taraf Fas oldu. Bono karşılaşmada öne çıkan isimdi.
0: Ya o karşılaşma benim açımdan çok garip bir karşılaşma Göksel'in. O karşılaşma sırasında Amerika'dan Hollanda'ya dönüyordum aktarma uçuşum için ve maçın tam penaltılara gittiği anda uçağımız kalktı. Ya uçakta derin bir sessizlik oldu. Pilot anons etti Fas'ın turu geçtiğini. Ya hakikaten de çok ilginç bir andı. Çünkü ya hakikaten küfürler falan havada uçuştu. Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Bir uçuş sırasında bu kadar hooliganizmin olduğunu. Ya tabii ki bu doğal. Yani uçağın %80-85'i Hollandalı taraftarlar oluşturuyordu. Uçak Hollanda'ya gittiği için ama burada Fas'ın turu geçmesini sürpriz olarak değerlendirmiyorum. Bence Fas zaten daha iyi olan taraftı turnuva genelinde Hollanda'ya kıyasla. Burada evet Hollanda karşılaşmada öne geçti ve uzatma dakikalarında gelen Fas golüyle maç uzatmalara taşındı. Ama burada Hollanda turu geçse benim açımdan daha sürpriz olurdu. Çünkü ya baktığımız zaman Fas özellikle 2022 Dünya Kupası'ndan beri üstüne koyarak devam etmeye, gelişmeye devam ediyorlar. Burada hakikaten Lamine Yamal da milli takım tercihini Fas'tan yana kullansa herhalde şu anki kadroyla beraber ya turnuvanın en büyük favorilerinden birisi olurdu.
1: Tabii en büyük sürpriz diyebiliriz herhalde Paraguay. Almanya'yı elemeyi başardı. Paraguay'ın yolunu nasıl değerlendiriyorsun?
0: Ya hakikaten inanılmaz bir turnuva geçiriyor Paraguay'da. Bizi yenerek üst tura çıktı onlarda turnuvanın ikinci karşılaşmasında en iyi üçüncüler arasına girerek. Burada Almanya karşısında kendilerine çok fazla şans vermiyordum. Yani doğruya doğru konuşmak gerekirse karşılaşmada öne geçen taraf da oldular. Burada Almanya beraberliği yakaladı ama ya baktığımızda Almanya bile Paraguay kalesine gitmekte karşılaşma özelinde ciddi derecede zorluk çekti Göksel'in. Yani ben bu kadar tutuk bir Almanya göreceğimizi düşünmüyordum bu karşılaşmada. Burada Gustavo Alfaro'ya bir parantez açmamız gerekiyor Paraguay teknik direktörüne. Ya hakikaten turnuvaya gelmeden önce de burada Amerika kıtasında favori takımları yendiler. Bu turnuvaya geldiklerinde kendilerinden çok fazla bir beklenti yoktu. Ama hakikaten de inanılmaz bir turnuva geçiriyorlar. Burada turnuva genelinde bizi de yendiler. Almanya karşısında penaltılarda ki yani çok kaotik penaltı atışları oldu Göksel'in. Sen de izledin zaten hakikaten de yani Paraguay ilk 5 penaltıda da işi bitirebilirdi ama özellikle Sanabria ve Balbuena'nın penaltıları burada birazcık Paraguay taraftarına da saç baş yoldurmuştur diye tahmin ediyorum ama burada tabii ki futbolun cilvesi olsa gerek turu geçmeyi de başardılar. Jonathan Tah'ın kaçırdığı penaltının ardından Kanale'nin golüyle beraber.
1: Ve bir diğer eşleşme Brezilya-Japonya arasındaydı. Japonya 1-0 öne geçti ama skoru koruyamadı. Brezilya geri dönmeyi başardı ve yoluna devam ediyor Brezilya.
0: Ya ilk geriye bakarsak Göksel'in herhalde Japonya'nın turu geçeceğini varsaydı bütün futbol kamuoyu ki ben de öyle düşünüyorum çünkü ya Japonya golü attıktan sonra da Brezilya özellikle o kapalı savunmayı açmakta ciddi derecede zorlandı. Burada Cunha'nın çabaları yeterli olmadı diyebilirim ilk yarıda. Ya ilk yarının ardından ben Brezilya'nın da bir çözüm bulabileceğini düşünmüyordum. Ama burada Casemiro o savunmayı kırmayı başardı. O savunma direncini Casemiro ile kırdı Brezilya ki ardından da uzatma dakikalarında gelen Martinelli golüyle beraber de turu geçen taraf Brezilya oldu. Ya burada Japonya'ya birazcık yazık oldu demek istiyorum. Çünkü ya oynadıkları oyunla hakikaten ya 4 karşılaşmada da herhalde bütün futbol severlerin kalbine işleyen bir takım oldu desek yeridir Japonya için. Hem sahada taraftarlarıyla özür diliyorum. Hem sahada oyuncularıyla hem de tribüne taraftarlarıyla hakikaten de bu Dünya Kupası'nın renkli ülkelerinden birisi olmuştu Japonya ki burada ilk yarıda oynadıkları oyuna bakarsak da üst tura geçmesini öngörüyoruz.

0: aslında ama burada maalesef demek isteyeceğim. Çünkü bu karşılaşmada Japonya'yı destekliyordum kişisel olarak. Maalesef ki Brezilya'nın turu geçtiğini gördük.
1: Kanada'ya ne diyorsun peki? Kanada'da Güney Afrika karşısında kazandı. Grup aşamasında en keyifli futbol oynayan takımlardan da ama son 32'de zorlandıklarını gördük.
0: Evet, yani son 32'de zorlandılar. Kanada aslında Güney Afrika'sına iyi bir giriş yaptı. Özellikle onlar da

0: bir karşılaşmaydı. Yani burada uzatma dakikalarına gelen gole kadar aslında çok fazla bir aksiyon da görmedik karşılaşmada, özellikle ilk yarıda. Ama karşılaşmanın geneline bakarsak burada turu geçmeyi hak eden tarafın Kanada olduğunu söylesek herhalde yanılmış olmayız Gökhan'ım.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki selamlar, bence de çok iyi turnuva oluyor. Benim beğenmediğim ve maçı etkileyen verilen verilmeyen kötü hakem kararları var diyor. Nasıl değerlendiriyorsun turnuvada hakemlerin performansını Eralp?
0: Ya ben özellikle şunu çok beğendim Göksel. Bunu MLS'de çok sık görüyorduk zaten. VAR kararlarının ardından hakemin mikrofon üzerinden bütün stada duyuru yapması. Ya benim şahsi olarak belirtmem gerekirse ben bu özelliği çok beğendim. Ya bunu dediğim gibi MLS'de görüyorduk. Ya umarım ilerleyen yıllarda da yerel liglerde de bu özelliği görürüz. Ya çok fazla hakem hatası oluyor mu? Evet, yani bazı göze çarpan hatalar oluyor. Ama ya bunu genele vurursak bence, ya genel olarak bence iyi hakem performansları da izliyoruz. Özellikle ya bizim Paraguay karşılaşmasındaki hakemimiz de ya burada özellikle Türk taraftarlar nezdinde ciddi derecede sempati kazandı turnuvanın ardından.
1: Yani Eralp, onu diyecektim, tam o açıklama olayı denilince onun yıldızına denk geldin sen zaten yerinden yani.
0: Evet evet, yani ben de ilk defa tribünle duyunca bir şaşkınlık geçirmiştim ki böyle bağıra bağıra şey yapınca hakikaten de inanılmaz hype'a girmiştik sevgili Can'la beraber. Ama maalesef o maçta da işler istediğimiz gibi gitmedi ardından.
1: Peki bugünkü karşılaşmalara baktığımızda son 32'yi bugün sonlandıracağız. Avustralya ve Mısır karşı karşıya gelecek. Hangi tarafı tura daha yakın görüyorsun?
0: Ya burada Avustralya aslında turnuvaya birazcık underdog takım olarak girmişlerdi. Ardından ilk karşılaşmada bizi yenince burada belli olarak bir takım beklentilerde yükseldi kendilerine karşı. Keza Mısır'a da baktığımız zaman aslında iyi bir grup aşaması geçirdiler desek yeridir herhalde. Burada henüz yenilgileri yok grup aşamasının ardından kendilerinin. O yüzden de bu karşılaşmada yani her şey olabilir gibime geliyor. Yani aslında iki birbirine denk takım karşılaşacak desek yeridir burada. O yüzden de bir şey kestirmenin çok zor olduğunu düşünüyorum. Özellikle ya beşli savunmayı ben Mısır'ın nasıl açacağı konusunda ciddi derecede tereddütlerim var. Çünkü ya Mısır hücum hattına baktığımızda evet, çeşitlilik anlamında hakikaten zengin bir hücum hattı. Özellikle burada 9 numaraların Omar Marmut olduğunu varsayarsak hakikaten de iyi bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Ancak burada Avustralya'nın iyi savunma performansı ve o kale önüne çektikleri seti Mısır nasıl aşacak bu karşılaşmada ben gerçekten merakla bekliyorum. Burada karşılaşmanın bence belirleyici unsuru Avustralya'nın defansı olacak Göksel'in.
1: Bir dinleyicimiz selamlar Göksel'in İtalya'da da vardı sanki demiş. Evet evet, yani MLS'de başladı, birçok ülkede kullanılmaya başlandı. Bundesliga 2 olsun, Bundesliga olsun. Ama oralarda sıkıntılar şu, yani evrensel bir dille açıklanmıyor. İngilizce açıklanmıyor. İtalyanca işte, Bundesliga'da Almanca açıklanıyor. Şey çok kötü oluyor yani. Şimdi tribünden tepki geliyor ama biz anlayamıyoruz Eralp maçı anlatırken.
0: Evet evet. Ve şey yani mesela hakem yine İngilizce olarak bahsediyor bundan ama atıyorum bu karşılaşmalarda tamamen parazi söylüyorum. Paraguay Almanya oynuyor. Tribünde İngilizce bilmeyen %60-%70'lik bir taraftar kesimi de var. O yüzden burada herkes birbirine bakıyor böyle reaksiyon anlamında ne karar verdi ne karar verdi diye. O da hakikaten birazcık burada işleri eğlenceli noktaya getiren bir etken bana kalırsa. Yani ligimizde görürsek bu kuralı hakikaten nasıl olur özellikle dolu tribünler altında, yani 4 büyük diye bahsettiğimiz kulübün karşılaşmalarında hakikaten böyle eğlenceli anlara sahne olabilecek bir yenilik olur diye düşünüyorum
1: bugün. Hatta Eralp ilk maçta Güney Afrika maçında oyuncu da anlamamıştı yani. Sampaio o kadar kötü
0: evet, ifade etti. Hatırlıyorum yani, o yüzden de burada birazcık oyuncuları da dumura uğratan bir yenilik oldu bu hakemin sesli olarak bahsetmesi. Ya burada evet bazı ligler artık yavaş yavaş gelmeye başladı ama oyunculara çok aşina olmadığı bir yenilikti bu.
1: Ve bir diğer karşılaşma bugünkü Arjantin. Yeşilburun Adaları'yla karşı karşıya gelecek. Messi inanılmaz bir turnuva geçiriyor gerçekten. Yeşilburun Adaları da sürpriz peşinde. Nasıl değerlendiriyorsun bu eşleşmeyi?
0: Ya senin de söyleyeyim mi? Burada Messi herhalde turnuvanın en favori, daha doğrusu turnuvanın en formlu iki oyuncusundan birisi burada. Mbappe ile beraber zaten gol krallığında yarışıyorlar. Ya hakikaten inanılmaz bir grup aşaması geçirdi. Turnuvaya zaten hat-trick ile başladı. Ardından iki gol buldu.

0: grubun son aşamasında yedek başladı Ürdün karşılaşmasında az süre almasına rağmen çok güzel bir free kick golü attı. Ya burada Messi back to back şampiyonluğu hakikaten istiyor. Evet, burada yan parçaları da iyi olan bir Arjantin'den bahsediyoruz. Fransa kadar kağıt üzerinde iyi bir kadroları olmasa da Messi'nin çevresinde iyi bir kurulmuş kadro var. Burada Messi'yi destekleyen 10 kişiden oluşan bir Arjantin kadrosu var. Hani futbolda bir tabir var ya, bir yıldız 10 asker diye. Hakikaten de burada işler birazcık Arjantin nezdinde buna çıkıyor. Evet, kağıt üzerinde büyük isimler var burada. De Paul olsun, McAllister olsun. Ama bu takımın net bir şekilde yıldızı Messi ve burada Messi'yi korumaya yemin etmiş 10 tane askerden bahsediyoruz. O yüzden burada ben Arjantin'in rahat bir eşleşme geçireceğini düşünüyorum Yeşil Burnadalı karşısında. Ya ben çok büyük bir sürpriz olmazsa da burada Arjantin'in finale çıkacağını düşünüyorum zaten Göksel'in. Yani grup aşamasında oynadıkları oyunla bunu kanıtladılar bence. Ve Messi'nin o tekrardan belki de son Dünya Kupası'nın olması ve bir şampiyonluk daha istiyor olması burada bence ana etken olacaktır bu turnuvada. Sadece Yeşil Burun karşılaşması için söylemiyorum bunu. Genel olarak turnuva nezdinde söylüyorum. Ya bence burada Messi o back to back şampiyonluğu istiyor ve buna engel olabilecek tek takım bana kalırsa tekrardan Fransa olacak.
1: Ve son 32'nin son karşılaşmasında da Kolombiya ve Gana karşı karşıya gelecek. Benim grup aşamasında en beğendiğim, en keyif aldığım takımlardandı Kolombiya. Gana da gerçekten dirençli bir takım. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun?
0: Yani kesinlikle seninle söylediğim gibi iki takımında çok iyi hücum hattı var. Ya burada Ames Rodriguez yani artık yaşı 35'e dayandı ve ya kulüp bazında artık son ya 5-6 senesi kayıp olan bir adamdan bahsediyoruz ama yani milli takım düzeyinde oynadığı oyuna bakınca da ya hakikaten 2014 Brezilya'daki Ames Rodriguez'i hala sahada izliyoruz gibi geliyor. Yani Kolombiya benim de izlediğim en zevkli takımlardan birisi bu turnuvada. Savunması olsun, orta sahası olsun, hücum hattı olsun hakikaten de ya birbirini çok iyi tamamlayan bir takım. Evet, burada Gana'nın da etkili silahları var. Özellikle Semenya olsun, Ayem olsun, orta sahada Thomas Partey olsun ama ya karşılarında da hakikaten turnuvanın en iyi takımlarından birisi var ve burada az önce bahsettiğimiz Arjantin ve Kolombiya'nın bu akşam kazanacağını varsayarsak, iki takımın da fire vermediğini varsayarsak da ya son 16'da hakikaten çok güzel bir eşleşme izleyeceğiz burada Kolombiya ve Arjantin bazında. Ya benim bu turnuvada en beğendiğim takımlardan birisi az önce de belirttiğim gibi Kolombiya. Hakikaten de ya hakikaten izlerken böyle çok zevk aldığım bir takım. O yüzden de ben bu akşamdan da bir Kolombiya galibiyeti bekliyorum Gana karşısında.
1: Peki Eral, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim Gökten'im. Sana da yayınlar dilerim ayrıca.
1: Teşekkür ediyorum. Yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, hattımızda Yunus Aydın var. Yunus, hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Selamlar, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. İlk olarak basketbolla başlayalım. Dün 12 dev adam Bosna Hersek karşısında zorlu bir deplasmandı gerçekten. Kazanan taraf oldu. Aslında çok rahat bir maç olmadı bizim için ama kazanmayı başardık. Nasıl değerlendiriyorsun karşılaşmayı?
2: Yani dediğin gibi aslında çok daha kolay bir maç bekliyorduk. Gerçekçi olmak lazım. Bizim için hani hedef maçımızdan çok daha öte bir kolay başlayacağımız ve bütün çeyreklerde maksimum üstünlüğü kuracağımızı düşündüğümüz bir maçtı. Öyle olmadı. Öyle olmadı. Yani 82-75 sahadan galip ayrılsak da aslında yani namalubuz. Gruplarda 5'te 5'iz. Bununla alakalı hiçbir problem yok ama hani oyun gücümüzün birazcık aslında tartışıldığı cedi 36 dakika kesintisiz oyunda tutmak zorunda olduğumuz bir maç oldu. Ya aslında baktığında rakibimizin 90'lı sayılarda kazandığı maçlar var. Ergin Hoca aslında savunma oyununu Cedi'de uzun bir süre oyunda tutarak rakibi 75'te tutmayı başardı ama bizim beklediğimizden daha güç gösterisi yapamadığımız, aslına baktığın zaman daha fazla eleştiri yapabileceğimiz bir oyuncu vardı. Yine kazandık, evet, 5'te 5'iz. Dediğim gibi bu konuda hiçbir problem yok ama eleştiri vardı bence. Birçok eleştiri yapabileceğimiz bir durum var. Sadece Ergin Hoca'ya bence ekstra bir parantez açmak lazım. Onların istediği gibi bir oyunla başladı ve onların bize göre daha rotasyonlu, çok doğru bir zamanda yüksek oyuncu profilimizi doğru anda oyuna sürerek bence rahat bir şekilde aslında maçın sonunda maçı aldı. Yani kazanabileceğimizden ben hiçbir an şüphe etmedim. Oyunun hep mutlak üstünüydük ama baştan itibaren farklı bir şekilde kazanabilme potansiyelimiz bir maçı daha fazla oyunumuzda depo göstererek ya da bizi Yani Eurobasket sürecinde de işte sürekli konuşuyorduk Almanya maçına kadar. Onlar da buraya geldi. Biz de oraya gittik ama biz daha fazla zayıf yanlarımızı göstererek gittik diye. Dün de oyun özelinde aslında öyle oldu. Birazcık oyunumuza eleştiri yapmak lazım diye düşünüyorum. Oyunumuzu daha fazla geliştirmemiz lazım. Çünkü artık Cedi gibi yani NBA merkezi olduğunu düşündüğümüz oyuncularımız daha çok Avrupa'da, daha çok bir arada olacaklar. Alperen'i bir kenara tabii ama bu oyuncu grubunun bu tarz elemelerde, çünkü hepimiz biliyoruz NBA oyuncuları bu tarz eleme maçlarına zaman zaman gelmek istemiyorlar. İşte çeşitli bahaneler sunuyorlar. NBA'deki 80 hatta playoff oynuyorlarsa daha fazla süren maçları yoğun tempoyu bahane göstererek takıma entegre olmuyorlar ama biz daha çok artık Avrupa merkezli bir takım olduk ve Ergin Hoca da eğer Panathinaikos'tan sonra işte şu an adı geçiyor Real Madrid'de çalışmayacaksa daha o daha milli takım olacak bir dönemdeyiz. Daha fazla bir arada olacağız. Bu da oyunumuzu elbette geliştirecektir. Ama dün itibariyle oyunumuzu elbette geliştireceğimiz şeyler var.
1: Peki bir diğer tarafta tabii bireysel olarak performanslar. Alperen Şengün yani oyunun bir bölümüne ağırlık koymak istedi ama pek istediği ağırlığı koyamadı. Tarık Biberoş keza ritmi bir türlü yakalayamadı.
2: Yani tabii şimdi Alperen Şengün aslında Ergin Ataman'ın açıklamasına baktığında şöyle söylüyor. Yani hücumda Alperen Şengün ikinci yarıda daha etkili kullandık diyor. Özellikle boşluklar kaçırmamıza rağmen iyi basketbol oynadık dedi Ergin Hoca. Biz de savunmayla kazandık. Yani oyuncularımızın hep bir şekilde hücum üstünlüğünü gösterip bu kalitemizi sahaya yansıttığımız bir oyun dersek çok gerçekçi olmaz. Yani Ergin Hoca'nın da söylediği gibi Boston Ersek tarafı gerçekten iyi bir basketbol oynadı. Ama pazartesi günü İsviçre'de kendi sahamızda oynayacağız. Grubu 6'da 6 ile bitirmek çok önemli şüphesiz. Ama beklediğimizden zor bir maç oynamamızın ana sebebi hani senin de az önce bahsettiğin Alperen gibi hani bizim süperstar olarak adlandıracağımız oyuncularımızdan net bir şekilde maç boyunca yararlanamamamız oldu. Kritik anlarda iyi oynadılar mı? Oynadılar. Evet, Alperen maç sonunda iyiydi. Ama bizim beklediğimiz şey hani senin de söylediğin gibi biz devre arasında 5 sayı geride girdik. Yani biz 5 sayı geride girmek yerine 12-13 sayılarda önde bitirebileceğimiz bir maçtı. Biz bu şekilde oyunu domine edip minimum yara alarak gitmeyi istiyoruz. Yani bu işin sonu hani işte dünya şampiyonasıysa, olimpiyatsa, Eurobasketse hani yani biz oralarda yeniden yani çünkü şu an baktım Avrupa'nın en iyi takımı olarak gösteriliyoruz. Birçok otoritede, FIBA'da. Ama dün oynadığımız oyun bunun muadili bir oyun değildi. Tabii ki çok hani bireyselle konuştuğumuz için söylüyorum. Cedi de maç sonunda söyledi. Yani Boston Celtics'te forma giymek Cedi için de hani güzel bir anı olmuş. Maç sonunda da şöyle dedi Cedi. Yani gerçekten harikaydı. Boston Celtics'te tekrar oynayabildiğim için çok mutluyum. Benim için kesinlikle güzel bir anı oldu. Tabii ki galibiyeti aldığımız için de mutluyum diye. Tabii ki Cedi için de ekstra önemi olan bir maç. Belki Ergin Hoca Cedi'ye 36 dakika oyunu tutarak bu anlamda da Cedi'ye bir jest yapmış olabilir. Çünkü Ergin Ataman'ı biliyoruz. Oyuncu ilişkileri çok yüksek olan bir koç. Ya buna kulüp bazında birçok örnek verebilirim. Türkiye'de çalıştığı zamanlarda işte mesela Carlos Arroyo gibi, Shane Larkin gibi, Darren Williams gibi oyuncularla birebir zamanında hep, yani oyun kurucularla hep çok ekstra anlaşıp hatta bütün oyun kurucularıyla birebir de tatile gitmiş bir hoca aileleriyle vesaire. Oyuncu iletişimine çok önem veriyor. Cedi o pozisyonda olmasa da Cedi'ye de bence dün Boston Ersek maçında böyle bir jest yaptı hoca. Radyo Gol.
1: Türkiye'nin en genç spor radyosu. Ergin Ataman'ın yani maç içerisinde de oyunculara sinirlendiği anları gördük. Özellikle buradan nasibini alan Şehmuz Azer vardı.
2: Yani kesinlikle. Hani Şehmuz hani en gergin anına geldi hocanın. Yani tam da oyunda böyle Ergin Hoca'nın çizdiği iki setten de mola dönüşünde yararlanamadıktan sonra Şehmuz'un oyundan çıkması hani Şehmuz da bir şey demek istiyor aslında orada diyecek mi ama Ergin Hoca zaten o en kızgın halindeydi adeta. Ya Ergin Hoca çok başka bir hoca. Yani ben hani bence Türkiye basketbol tarihinin yani en iyi antrenör olduğunu düşünüyorum. Yani buna hani bir Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş tarafsız bakmak lazım. Kendisine maddi olarak imkanların verildiği bütün sonuçlarda. Yani bakıyorsun işte Panathinaikos, bakıyorsun Anadolu Efes. Yani Galatasaray'da yarı bütçeyle bile ne final serileri oynadığını hepimiz hatırlıyoruz. Efes'te ve Panathinaikos'ta da kendisine şans geldiğinde yani hatırlayalım pandemi döneminde o sezon yarıda kalmasaydı Euroleague'de yani şampiyon olacaktı. Üst üste 3. seneye ambargo koyacaktı. Sonrasında Panathinaikos'u yıllardır yani bir sene öncesinden Panathinaikos 20 takımlı ligde yanılmıyorsam ya 18 ya 19. olmuştu. Yani geldi oradan dedi ki Atina'da hani yani dedi ki biletlerinizi hazırlayın. Biz dedi Final Four oynayacağız yani şampiyon olacağız. Hatta sonrasında kendi de bunun hani aslında o gün inanmadığı bir iddia olduğunu ama o çıtayı oraya koymak zorunda olduğunu söylemişti. Ve sonrasında hem ligde hem de Euroleague'de şampiyonluğu getirdi. Bizim için de çok büyük bir şans. Yani defalarca kez bu konuda hani Ergin Hoca milli takımda daha önce de çalıştı. Daha önce şu anki mevcut federasyonla gerginlikleri de vardı. Bunu da hallettiler. Sonrasında yeniden göreve geldi. Bence hani uzun yıllar Türkiye basketbolunun başında olmaya devam etmesi lazım. Bizim için çok çok önemli bir hoca. Kulüple alakalı şeyleri dışarıda bırakarak söylüyorum. Dediğim gibi onların hiçbir önemi yok. Zaten dönemde bir problem vardı hatırlıyorsun Ali Koç döneminde. Ya yani Ergin Hoca Galatasaraylı zamanında yaşadığı problemlerden dolayı Fenerbahçe'yle. Ergin Ataman çalıştığı sürece milli takıma oyuncu göndermeme durumu vardı Fenerbahçe'nin. Bu da ekart edildi. Bu problem de çözüldü. Yani dün Şehmus konusunda da ya hoca gergin bir hoca. Zaten bunu hep biliyoruz. Ergin Ataman yani gerçekten Türkiye basketbolunun hani hem sinirli hem de başarılı hocalarından bir tanesi. Ergin Hoca'nın hani yani kızdığı yerde gül biter diyelim. Çok başarılı bir antrenör bence. Türkiye basketbolda ona sahip olduğu için bence çok şanslı.
1: Kulüp olarak nasıl bir yol izleyeceğini düşünüyorsun Ergin Ataman'ın? Çünkü Panathinaikos'la yolları ayırdı artık.
2: Yani evet aslında Ergin Hoca için de zor bir dönem oldu. Yani bunu kabul etmek lazım. Çünkü Panathinaikos'un çok zor bir başkanı var. Gerçekten çalışması çok zor bir başkan. Yani Ergin Hoca'nın da bundan pozitif anlamda ya da negatif anlamda çok fazla hani hem nasiplendi hem de kendisine negatif anlamda çok fazla şey kattı olmuşlar. Ergin Hoca'yla da hani birebir konuşan röportaj yapanlar bunu bilir. Zamanında da anlatıyordu. Şimdi Real Madrid konuşuluyor. Yani Real Madrid'in listelerinden evet yani birinde var ama ne kadar önlerde ben bu konuda çok emin değilim. Şimdi Scariolo sürecinden sonra 3 aday var. Birisi Perasovic, diğeri Sfalopoulos, diğeri de Ergin Ataman. Ama bence senelerdir bu işin başında olan yani Redondo, Paco Redondo hani Pablo Laso döneminde de çok uzun süre biliyorsun yardımcılık yaptı. Yani şimdi İspanyol medyasına baktığında Paco en büyük aday. Ama hani bizde şu an baktığında Ergin Hoca'nın da listede adı geçtiği söyleniyor. Bana Ergin Ataman Real Madrid birlikleri çok olabilir gibi gelmiyor. Ben hocanın sıcak yaklaşacağını düşünüyorum. Çünkü kendisi daha önce Türk basketbolunda, İtalya basketbolunda, Yunan basketbolunda defalarca kez bu başarıları sağladı. Yani NBA'de olmasının çok mümkün olmadığını biliyor. Daha önce bunu Oktay Mahmut'u da söylemişti. Yani NBA çok başka bir şey istiyor sizden. Gelip bu sistemin bir parçası olmanızı. Hatta Ergin Hoca ile ben de röportaj yaptım. Yani yardımcı, Ergin Ataman işine gidip NBA'de yardımcı antrenör sponsorunun yardımcısı olması vesaire çok mümkün değil. Yani Ergin Hoca bu egoda bunu kabul etmez. Hani o sistemin bir parçası olmaz. O yüzden mutlaka Avrupa'da devam edecektir ama Real Madrid'e göre yani bana çok olası bir ihtimal gibi gelmiyor. Bence Real Madrid kariyeri olmayacak. Ben Ergin Hoca için yani bir sene dinlenmesinin hani kendisi için de faydalı olduğunu düşünüyorum. Milli takım süreci de var zaten ama hani bunu yapar mı? Çok mücadelenin içinde bir hoca. Yoksa her şekilde bir anlaşma sağlar mı? Bunu bilmiyorum ama bence Ergin Hoca için doğrusu hani Panathinaikos sürecinden yıprandıktan sonra da bir sene dinlenmesi ve milli takıma kanalize olması yaklaşan şampiyonlar için bizim için zaten en iyisi olur.
1: Peki tabii basketbolla ilgili transfer haberleri de var. Özellikle Shane Larkin. Nasıl yorumluyorsun Fenerbahçe'de diyebiliriz artık Larkin için.
2: Kesinlikle. Larkin Fenerbahçe için çok da ciddi bir fedakarlık da yaptı. Efes'teki son maaşını bıraktı. Hatta son maaşı artı bir önceki maaşının bir kısmında. 400 bin dolara yakın bir kısmı bıraktı. Larkin'e geçen sene Fenerbahçe'nin hep bir şekilde ilgisi vardı. Ben geçen sene Cenk Venda ile konuştuğumda da mesela bunu haberleştirmiştim. Yani haber net bir şekilde ilgileniyor Fenerbahçe. Yıllardır zaten Türk basketbolunda şu an Shane Larkin'i istemeyecek üst bir takım yoktur. Evet sakatlandıktan sonra çok form tutmadı Larkin. Bunu biliyoruz. Özellikle bir önceki Eurobasket şampiyonasında hatırlarsın. Yani bir parmaklarıyla alakalı bir hassasiyeti. Yani bu konuyla alakalı adeta bir psikolojik anksiyete durumunda hani bir tedirginliği vardı. Bu da onu çok fazla performans olarak geriye attı ama kalitesinin tartışılmayacağı kesin. Bir ki baktığında Fenerbahçe basketbolunun tarihine yani Scottie Wilbeck'in, Bobby Dixon girişimi, Larkin gibi hani milli takımda oynamış devşirme oyuncularla Fenerbahçe'nin de iyi anlaştığını da görüyoruz. Yani bence Shane Larkin de bunlardan bir tanesi. Tabii Fenerbahçe'nin basketbolunda hani Shavon Shiles var, Kay ile ilgileniyor Fenerbahçe, Marcus Bingham ile ilgileniyor, Trent Forrest ile ilgileniyor, Sargun Yas var. Sertaç Şanlı'yla Beşiktaş'tan anlaşmak üzere yıllık 400 bin dolara oynayacak. Fenerbahçe'de daha önce çok yüksek bir maaşı oynuyordu. Ciddi bir basketbol revizyonu olacak Fenerbahçe'de. Bu ortada. Şimdi yönetim değişikliğinin de şimdi artık Cem Bey değil Ömer Onan ilgileniyor. Ömer Onan ve Mehmet İman, Murat Ülker'in kuzeni. İkisi basketbol şubesinin ilgilileri artık. Yani Sanat Çeskevicius tabii ki devam ediyor. Ama Fenerbahçe'de bir numara Tarık'la tabii yola devam. İşte ilk başta istenen o. İkincisi tabii ki artık yeni projede hem Derya Yanlı hem de Sanat Çeskevicius'un da yine bu projenin mimari devamı olacağı net bir şekilde ortada. Ama bir numara Fenerbahçe'de şu an en hızlı açıklanması beklenen iki transfer. Birincisi Sertaç, diğeri de Shane Larkin.
1: Peki bir diğer tarafta Beşiktaş EuroLeague biletini aldı. Hamlelerini yapacak ilk hamlesi de Furkan Korkmaz oldu. Nasıl değerlendiriyorsun Beşiktaş'taki süreci?
2: Yani şimdi Beşiktaş EuroLeague'e şu an mental olarak ayak uydurmak zorunda. İlk başta bu var. Yani ilk başta buna çok önem vermesi lazım. Yani bu da mümkün olan. Şimdi biz Dušan Olimpijević'i EuroLeague sahnesinde daha önce gördük. Ama ne kadar başarılı şimdi orası meçhul. Şimdi yepyeni bir meydan okuma Beşiktaş için. Baktığı zaman da buraya yüksek isimlerle adapte olmak zorundalar. Şimdi Furkan performans olarak baktığı zaman NBA'den sonra çok dikiş tutturabildi mi? Hayır. Yani zaten Furkan'ın kariyerini son birkaç yıldır aşağı doğru hızla inerken hepimiz seyrettik. Yani 1997 doğumlu olmasına rağmen bazı şeyleri çok hızlı tükettiği konusunda bence hepimiz hemfikiriz. Yani ama şu an kendisinin de Beşiktaşlı olması, Furkan iyi bir Beşiktaşlı. Ve sonrasında tabii ki iyi bir basketbol geçişi var. Furkan Pertevniyal çıkışlı. Bunu unutmamak lazım. Yani Philadelphia'dan sonra hani Monaco'ya gelişi bir düşüştü ama akabininde Bahçeşehir ve Tofaş. Hani artık Bahçeşehir birazcık aslında İstanbul'da yaşamak isteyen ve hani iyi kontrat kovalayan iyi basketbolcuların düşüşteki basketbolcuların adresi gibiydi. Ya yani buna Denizli vesaire de örneklendirebiliriz. Ama sonrasındaki Tofaş sezonu ve şimdi akabinde Beşiktaş da bence kendisi için bir fırsat. Yani biz çünkü Furkan'ın Beşiktaş birlikteliği hem Furkan'ı taraftar desteği ve kendi tuttuğu takımda oynaması olarak hem de EuroLeague sahnesine yeniden dönen birisi olarak. Çünkü Furkan senelerdir EuroLeague sahnesine uzak. Yani Beşiktaş'ın da bu işe bir NBA'de oynamış Türk basketbolcuyu takımına katarak mental olarak hazırlanması sürecinde çok çok önemli. Beşiktaş Scottie Wilbekin'le de ilgileniyor. Ya oraya da net bir şekilde ilgisi var. Ama burada dediğim gibi Beşiktaş'ın EuroLeague sahnesinde oyun olarak ne kadar iddialı olacağından ziyade elbette önemli. Ama EuroLeague'e yani vaat ettiği maddi sorumlulukları yapabilmesi çok çok önemli. Yani Mete Can Bilsen ve Scottie Wilbekin ikilisi yani bence Beşiktaş için çok çok önemli ikili olacak. Mete Can'a verilecek para bu arada 1 milyon dolar civarı. Yani yıllık. Beşiktaş şu an kontratlarını net bir şekilde yükseltiyor. Mevcuttaki sponsorlarla da görüşüyorlar. Ben bunu Beşiktaş'ta görüştüğümde de hani doğruluyorlar. İsim sponsoru dahil olmak üzere hani yeni anlaşmalar peşinde. Çünkü EuroLeague'e dahil olmak demek çok ciddi bir reklam geliri, çok ciddi bir marka değeri demek. Bunu da sponsorlarına götürerek gelirini arttırmaya çalışıyor. Mevcut yönetim de basketbola maddi olarak desteğini arttıracak. Ayrıca hani şunu da söyleyelim, David de Julius'la Murcia'da oynuyor şu an biliyoruz. Orada da yıldız bir guard. Onunla da ilgileniyor Beşiktaş tarafı. Çok ciddi bir kadro revizyonu olacak. Çünkü Eurocup'ta final kaybedildikten sonra Beşiktaş yoluna Eurocup'ta devam edeceğini düşünerek aslında hareket ediyordu. Yani Real Madrid forması giyen mesela Sissoko'yla mesela ilgileniyor Beşiktaş. Daha bir ismi değil. Ama Scottie Wilbekin için de Sissoko için de ciddi bir teklifler var. Zaten şu an Özkan Arseven, Beşiktaş'ın basketboldan sorumlu yöneticisi, bu isimlerle ilgilendiğinde herhangi bir yalanlama yapmıyor. Bununla alakalı bir sıkıntı yok. Ama Beşiktaş şu an çok ciddi bir para harcama döneminde. Ve bunun da yanında EuroLeague'e adapte olabilmek gerçekten kolay iş değil. Çünkü Beşiktaş EuroLeague'e bir wild card'la dahil olmadı. Bunu hatırlatalım. Beşiktaş Eurocup'ın ikincisi olduğu için EuroLeague'e dahil oldu. Ve burada kalması için sportif başarı artı mali yükümlülükleri de net bir şekilde yenilemesi lazım. Bence başaracaklar. Bence bunu başaracaklar ama hani bir numarada Scottie Wilbekin sözleşmesinin imzalanması. İkincisi de Mete Can transferinin bitirilmesi, Furkan'ın bitirilmesi çok çok önemli. Yani biz Scottie Wilbekin'i ve Furkan'ı Beşiktaş'ın maddi olarak değil manevi ve mental olarak yörülge hazırlanması yolunda çok ciddi bir adım olarak görebiliriz.
1: Milli takımımızın son karşılaşması da İsviçre ile olacak. Nasıl değerlendiriyorsun? Nispeten daha kolay bir rakip herhalde Bosna Hersek'e oranla.
2: Hem daha kolay bir rakip hem sahamızda oynayacak olmamız çok önemli. Yani hani bu ikili hani sonuçta iki takım çok güç olarak denk takımlar değil. Biz cidden çok öndeyiz yani güç olarak. Yani kendi sahamızda 6'da 6 ile sezonu kapatmak için çok keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Bence rahat bir galibiyet olacak. Ama hani artık bizim oyunumuzda defo göstermememiz lazım. Yani zaten kazanacağız ama nasıl kazandığımız çok önemli. Yani dün Bosna Hersek maçında da yani evet geriye düştük ama ben kazanacağımızı birçok basketbol sever gibi birçok maçı izleyen gibi tahmin edebiliyordum ama daha az defoyla oraya gitmemiz lazım. Daha çok yani çünkü Avrupa basketbolunun biz hani çeyrek finalinde yarı finalde elenecek bir final adayı en iyi gösterilen takımıyız. Yani bu maçları bir potansiyel final maçı provası. Çünkü analiz ediliyoruz hiç şüphesiz her takım. Bizim ettiğimiz gibi onlar da bizi analiz ediyorlar. Minimum defo göstermemiz lazım. Kendi seyircimizin önünde, kendi ülkemizde çok rahat bir galibiyet bekliyoruz.
1: Peki bir diğer tarafta dinleyicilerimizden gelen mesajlar da var. Futboldaki transferler de soruluyor. Yunus, Fenerbahçe'de nedir durum?
2: Yani şimdi Fenerbahçe'de bir kere öncelikle hani durumdan da ziyade taraftarın bir hayal kırıklığı var. Bunu göz önünde bulundurmamız lazım. Çünkü 20 Haziran'a kadar Fenerbahçe'de transferlerde Aziz Bey'in vaat ettiği bir durum vardı. Yani transferlerin sonuçlanacağı yönünde şu an itibariyle bakıyorsun Fenerbahçe'de yani Vedat Muriç transferi var. Vedat harici. Vedat da sakatlandı. Yani benim anladığım kadarıyla Fenerbahçe'deki bakış açısı şu an şu. Yani biz zaten ilk ön eleme turunu geçeriz. Bu mevcut kadromuz buna yeter. Sonrasında da hani transferleri hareketlendiririz Şampiyonlar Ligi yolunda. Ama vaat edilenler bu olmadığı için Fenerbahçe taraftarında da elbette bir huzursuzluk, mutsuzluk hali var. Şimdi baktığın zaman Fenerbahçe'nin ilgilendiği oyuncular da şimdi Greenwood zaten hala gündemde. Greenwood'la görüşülüyor. Greenwood'un verdiği 5, Roma'nın verdiği Greenwood'a 5 milyon euroluk bonservis, maaşın daha fazlasını Fenerbahçe veriyor. Ama baktığın zaman Fenerbahçe tarafı da istenilen bonservisi vermiyor. Burada hani iki tarafta bir durumda aslında. Bir taraf oyuncuya istediği parayı veriyor, diğer taraf kulübe istediği parayı veriyor. Baktığın zaman hani Fenerbahçe tarafının şu an ben Roma'ya göre daha şanssız olduğunu düşünüyorum. Vedat Muriç sakatlığından sonra zaten çok uzun süredir gündemde olan Cirasi transferi Fenerbahçe'nin seçim gündeminin başından itibaren zaten gündemde. Fenerbahçe görüşmeleri devam ediyor. Çünkü Sörloth'a göre Fenerbahçe tarafı istediğini alamadı. Şimdi iç sözleşmeye gelecek olursak Mert Hakan Yandaş'a tahkim kurulunun kararının ardından bir sözleşme verilecek. Ama ben Fenerbahçe'nin Mert Hakan Yandaş'a da yola devam edeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe diğer tarafta Sar'la olan görüşmeleri şu an askıya aldı. Yani sonuçlandırılamadı. Çünkü Fenerbahçe'nin maddi olarak 26 milyon euro gibi bir harcama limiti kaldı. Bunun arkasından nasıl yasal olarak söylüyorum, nasıl arkasından dolanabilirsiniz? İmaj hakkıyla dolanabilirsiniz. Bunun başka bir türlü yolu yok. Yani oyuncunun imaj haklarını Fenerbahçe'nin sponsoru olan ki bunun birçok hani zaten elbette masada konuşuyorlardır. Yani Fenerbahçe'nin işte birçok yöneticisi var. İlk başta hani mesela Icardi'nin oynadığı reklam filmini hatırlayalım. Yani birçok hani aynı tarzda firmanın Fenerbahçe yöneticisi de var. Kamer Bey de bunların başında geliyor. Yani isterlerse birçok yolunu bulabilirler. Yani bu bizim mevcutta hareket hamlemiz, hareket manevramız az. Maddi olarak zordayız. Denecek bir şey değil. Ama bir mevcut yavaşlık var. Diğer tarafta Fenerbahçe'nin görüştüğü isimlere bakacak olursak dediğim gibi ilk başta Cirasi ve Sar ön taraftaydı. Şu an en muhtemel sonuçlandırılacak taraf Cirasi gibi duruyor. Talişka ile mali olarak Fenerbahçe'de gönderilmesi, Halstein'in ilgisi var oyuncuya. Fenerbahçe'nin maaş olarak da içeride rahatlaması lazım. Çünkü Asensio gibi diğer taraftan baktığında Ederson gibi ki Ederson'la alakalı mevcut yönetimin tasarrufu kalması yönünde gibi duruyor. Bu sebeple Fenerbahçe önce oyuncularını göndermeye bakacak. Sonrasında da yani yeni isimler almaya çalışacak. Şimdi kampa katılmayacak isimler var. Ya baktığında işte İrfan Can Eğribayat, Mimović. Ya Mimović'le alakalı mesela Fenerbahçe'ye gelen bir tane bile teklif yok. Yani ki bu oyuncu biliyorsun uçakta başka kulübe gidiyorken diğer tarafa Fenerbahçe transfer edildiği gibi bir lanse edilmişti. Diğer tarafta Omar Fayet, Bartu ve Musabba. Bu isimler kampa dahi götürülmeyecekler. diğer genç oyunculardan birkaç oyuncuyu saymıyorum. Hani Musabba da Fenerbahçe'den gönderilecek ama Fenerbahçe hem yabancı kuralını hem de maddi olarak rahatladıktan sonra biraz transferlere hız verecek gibi duruyor. Ama mevcutta bitirilmeye çalışılan transfer Vedat Muriç'in de durumunu göz önünde bulunduracak olursak Cidesi transferi Fenerbahçe'de şu an en hızlı bitirilmeye çalışılacak transfer ama potansiyel hayal kırıklığı olduğunu atlamamak lazım.
1: Galatasaray'da da transfer konusunda sessizlik sürüyor. Ne bekliyorsun bu transfer döneminde Galatasaray'dan? Yıldız transfer bekliyor musun yine? Yani geçtiğimiz sezon Sané transferi, ondan önce Osimhen transferi.
2: Bekliyorum. Yani Galatasaray şu an en bence haklı bekleyişi olan takım. Çünkü bekleme lüksü var. Şimdi az önce senin söylediğin Leroy Sané transferi. Şimdi elinde Şampiyonlar Ligi'nde direkt başlayacak, lig statüsünden başlayacak olmak o kadar önemli bir koz ki. Yani şimdi Leroy Sané geçen sene Fenerbahçe'de mesela Sané'ye transfer teklifi yaptı ama yani elinde Şampiyonlar Ligi kozu olması Galatasaray'ın Fenerbahçe tarafı daha yüksek kontrat vermesine rağmen Sané'nin tercih etmemesine sebep oldu. Şimdi geldiğimiz noktada Fenerbahçe tarafı Galatasaray'a göre bekleme lüksüne sahip değil ama Galatasaray şu an zaten hali hazırda diğer seneleri olanla neden transfer süreçleri bu kadar yavaş ilerliyor her takım için, dünyadaki her takım için? Çünkü bir Dünya Kupası var. Yani Dünya Kupası'nda oyuncuların değeri artabilir, azalabilir. Herkes bunu bekliyor. Menajerler de dahil, takımlar da dahil. Oyuncular bile yani iyi bir Dünya Kupası sonrası çok daha iyi bir sözleşme kovalamanın peşinde. Bu da bekleme sürecine sebep oluyor. Ama Galatasaray'ın dediğim gibi bekleme lüksü var. Ön eleme oynamayacak Fenerbahçe'nin burada 15-16 gün sonra. Fenerbahçe'nin bir sonraki resmi maçında 20 gün yok. Sezon aslında bir nevi önden başlıyor. Bu sebeple acele etmeleri lazım. Ama Galatasaray bekleyerek hem iyi kontratı hem de iyi oyuncuyu, hem Sané transferi. Sané geçen sene Mayıs sonu Haziran başında bitmişti ama ben Galatasaray'ın yani ilk başta ya mutlaka bir star oyuncu. Yani ben bunu hücum tarafında olabilir. Yani diğer tarafta Galatasaray John Duran'la da mesela ilgileniyor. Bunu söylemek lazım. Yani Bruno Fernandes'e de ilgileniyor. Yani ben mesela Bruno Fernandes'in imkansız olmadığı düşüncesindeyim. Çünkü yani zaten Osimhen transferini bitirdikten sonra şu an Galatasaray'a bir şey için imkansız diyemiyorsun. Ama Bruno Fernandes'in 21,5 milyon euro yakın bir maaş beklentisi olduğu söyleniyor. Ben şimdi 20'nin üzerinde Türkiye'de hiçbir takımın çıkabileceğini düşünmüyorum. Galatasaray, Fenerbahçe özelinde, Beşiktaş özelinde zaten. Galatasaray 16 milyon euroya kadar çıkabiliriz diyor. Belki bu iş biraz oyuncunun inmesi ya da bir sponsor desteğiyle birlikte yani bir şekilde çözebilir gibi geliyor. Yani ama Bruno Fernandes gibi bir ismin şu an Galatasaray piyasasına alamıyoruz denmemesi zaten aslında Galatasaray'ın transferde Şampiyonlar Ligi kozuyla birlikte nerelere geldiğinin göstergesi. Ya bence oyuncu 21,5 istiyorsa Galatasaray 16'ya kadar net çıktıysa yani bu 18-19 milyon eurolarda falan sonuçlanabilir, bitirilebilir diye düşünüyorum. Tabii yani mevcutta Sané varken ki ama Sané'nin de gönderilmesi konuşuluyor. Arabistan tarafından bir teklif var. Bruno takıma katılırsa Osimhen müthiş bir takım olur tabii ki Galatasaray. İşte bu süreç için acele etmeyip bekleme kartı var. Bu çok önemli. Bu transfer piyasasında çok çok önemli. Yani oyuncu belki bir hafta sonra Galatasaray'a arayıp 16-17'yi kabul ettiğini de söyleyebilir menajerleri aracılığıyla. İşte şampiyon olmak, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak tekrar söylüyorum. Çok çok önemli.
1: Kesinlikle öyle. Peki bir diğer tarafta Beşiktaş'ta transferler başladı. Beşiktaş'taki süreci nasıl değerlendiriyorsun?
2: Yani başladı ama tabii çok yani böyle yüksekten başladığını, hani beklentileri karşıladığını ben hani kendi açımdan düşünmüyorum. Yani çünkü konuşulan isimler işte hafta içinde bizlerin de konuştuğu, yani Trossard gibi, Vlahovic gibi isimler çokça konuşuldu. İşte Nubel konuşuldu mesela. Hani bu isimleri gerçekleştirmeyip hani daha 12 milyon euroya transfer edilen bir oyuncudan bahsediyoruz. Sanki kötü bir oyuncu mu? Kötü bir oyuncu değil. Ama ya baktığında Murillo da kötü bir oyuncu değil. Olt da kötü bir oyuncu değil. Aslani de kötü bir oyuncu değil. Yani gönderilmesine rağmen. Ama hani bu işler şampiyonluğa taşıyan oyuncular değil. Yani şimdi Olt Dara için şunu söylüyoruz. Tamam 12 milyon euro verildi ama yani diğer tarafta da mesela Lawrence konuşuluyordu. Yani bu isimlere yönelik Beşiktaş'ta konuşulan isimler ve alınan isimler arasında ciddi bir uçurum var. Yani mevcutta şu an baştan Serdal Adalı tamamen kontrol bende merak etmeyin dese de ya Beşiktaş taraftarında senelerdir süre gelen bu başarısızlık elbette canını sıkmış durumda. Beşiktaş taraftarı haklı olarak yani Trossard gibi isimler geçiyorsa, Vlahovic geçiyorsa ya bunları alalım. Yani bunlar için elinizi cebinize atın. Ya biz mevcut yönetimde bunlara destek verdik gibi bir
3: Elbette talebi var. En doğal hakkıdır taraftarında. Çünkü Serdal Bey ne dedi? Bizim takımımız dedi artık Kasım ayında avlatan bir takım olmayacak dedi. Daha önce işte Ahmet Nur Şebi gibi, Hasan Arat gibi yönetimlere gönderme yaparak. Ama şu an hali hazırdaki takım zaten Fenerbahçe Galatasaray'ın gerisinde. Bu geride olan takımları kapatacak bir transfer yaptı mı? Bence şu an itibariyle yapmadı.
1: En hareketli süreç Trabzonspor'da geçiyor herhalde transferde. Nasıl değerlendiriyorsun Trabzonspor'u?
3: Kesinlikle öyle. Yani kesinlikle öyle. Ya baktığın zaman mesela hani Samet transferi olmak üzere ben hani yerli transferi konusunda da Trabzonspor'un yani zaten potansiyel yabancılar Trabzon'da hiç sıkıntı değil. Yani şu an genç oyuncular da çok çok ciddi bir başarı yakaladılar. Mesela şu an itibariyle ilgilendikleri ya Bologna'da forma giyen Orsolini 29 yaşında hani gerçekten iyi bir sağ kanat oyuncusu. Hani oyuncuların yani maaş beklentisi bizim az önce konuştuğumuz 16-17 milyonlarda 2-2,5 milyon euroya yakın bir beklentisi var. Hani Bologna'yı bu sene benim de biraz izleme şansım oldu. Cidden beğendiğim oyunculardan birisi. Yani Trabzonspor'un ben şu an iyi satışlar da yapabileceğini düşünüyorum. Zaten hala hazırda Augusto başta olmak üzere yapıyorlar da. Ama yani mesela yine örnekleyelim birkaç oyuncu hani yani Prestani de mesela Trabzonspor'un ilgisinde olan bir oyuncu. Ben Trabzon'un transfer harekatının zaten hali hazırda iyi bir kadro üzerine bu sene sezonu 3. bitirerek hani çok iyi bir gidişatı var. Ben iyi transferleri yani birkaç yıldız isimle Trabzonspor'un en büyük eksiği bu. Yani geçen seneki mesela örneğin işte biz o hafta hatta tahmin etmiştik seninle hatırlarsan. Yani gençler birliği maçı çok potansiyel bir puan kaybı. Çünkü Trabzonspor böyle ara maçlarda çok gidiyor. Bu tarz ara maçlarda kaybetmemek için şampiyonluk yarışından kopmamak için sizi bu süreçte götürecek birkaç yıldız oyuncuya ihtiyacınız var. Yoksa Trabzonspor'un bu seneki kadrosu üzerinde söylüyorum. Yani Olay gibi onu aç yıldız statüsüne koyabiliriz bence ama hani Olay gibi işte Muçi gibi çok potansiyel bir çok yıldız oyuncuları var zaten iyi oyuncular ama birkaç lider ruhlu oyuncuya ihtiyacı var. Şu an Fatih Hoca'ya da hani bir sezon daha tecrübelenmiş olarak Trabzonspor'da çalışmış olarak yani Trabzonspor'la ilgili fikirlerim, tahminlerim çok pozitif. Yani bence Trabzonspor'u çok iyi 2-3 sene bekliyor. Çünkü çok iyi bir kadro planlamaları var. Şu anda mevcut transferleri de bence hatasız doğru gidiyor. İyi gidiyorlar, hızlı gidiyorlar ama acele etmeden gidiyorlar. Hep söylüyorum Anadolu'ya verdikleri kiradan çok potansiyelli gençler var. Bunların da takıma katılmasıyla birlikte çok çok bence iyi bir takım olacaklar. Çok iyi bir sezon bekliyor bence Trabzonspor'u.
1: Peki Yunus çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ağzına sağlık.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Ve hattımızda Cenk Eren Adanur var. Spor spikeri Cenk Eren Adanur hattımızda. Hoş geldin Cenk Eren öncelikle.
5: Hoş buldum Göksel'im. Nasılsın? İyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Bayağıdır da görüşemedik hakikaten.
5: Evet, araya bir mesafe girdi sezon tabii araya girince.
1: Bir ay kaldı.
5: Ekranlarda beklemiyoruz. Ama az kaldı evet.
1: Yani hatta
5: gayet
1: çok
5: iyiyim.
1: Ya şöyle Cenk Eren ben gördüm çok garibime gitti. 20 Temmuz'da bitiyor. Yani Dünya Kupası 1 Ağustos gibi başlıyor liglerde yani. Hani futbolculara bir yerde hak verdim gerçekten.
5: Yani gerçekten hiç nefes almaya vakitleri yok neredeyse. Özellikle böyle yazılı turnuva denk geliyorsa. Ama biz de izleyici tarafında olduğumuz için bu kısmın çok şikayet etmemek lazım. Keyifle izliyoruz.
1: Peki bu hazırlık sürecini nasıl yapacak takımlar? Yani gerçekten çok az bir süre var. Hazırlık maçları oynamaları gerekiyor ama buna pek vakit bulamayacaklar gibi. Özellikle Bundesliga 2 takımları falan 1 Ağustos'ta açıyorlar.
5: Ya evet sezonu erken açanlar var tabii. Fakat oyuncular Dünya Kupası'nda olduğu için dolayısıyla ya da özel izinli oyuncular olabiliyor. Tam kadro çalışmak çok mümkün olmuyor bu aşamada. Ama yani bu genelde olan bir sıkıntı zaten sanki Göksel'in. Yani her turnuva yazı biraz daha böyle zorlanıyor takımlar bu aşamada. Bir şekilde çaresi bulunacaktır.
1: Peki bir diğer tarafta baktığımızda Dünya Kupası heyecanı sürüyor tabii ki. Ve dün Cristiano Ronaldo acaba veda mı ediyor dedik Portekiz mücadelesinde. 80'de oyundan alındı bir de ama sonrasında Gonçalo Ramos'un attığı gol son bölüm özellikle çok heyecan vericiydi. Hırvatistan'ı elemeyi başardı Portekiz. Nasıl değerlendiriyorsun o karşılaşmayı? Keyifli bir Dünya Kupası olmaya başladı.
5: Ya evet, zaten grup maçlarının biraz daha seviyesinin düşük olmasını, maçların heyecanının düşük olmasını bekliyorduk açıkçası. Çünkü takım sayısının artması biraz bunu getirdi. Yine burada ben grup maçlarını izlerken de keyif aldım. Özellikle de işte Demokratik Kongo bizim ülkede çok meşhur oldu tabii.
1: Evet.
5: İkinci takım oldu insanlar. Ya o tarz takımların maçını daha da izlemeye çalıştım. Tabii ki son 32'de daha keyifli olmaya başladı maçlar. Hırvatistan-Portekiz maçını dün seyrettim. Yani iki iptal edilen golü var Hırvatistan'ın, bir de Ronaldo'nun penaltısı var ama hepsi doğru karar gibi duruyor. Zaten topun içine yerleştirdiği sistemle deyip değmediğini falan da anlıyorlar, yani tartışılır bir tarafı yok. Ama o maçı Hırvatistan kazansa da sürpriz olmazdı herhalde, sen de bana katılırsın yani. Kesinlikle. Çok kez de kazanmanın eşiğine geldiler, maç da kopabilirdi. Drake var. Zaman zaman Portekiz'in, zaman zaman Hırvatistan'ın baskı arttırdığı bir maç oldu. Şans Ronaldo'nun yüzüne güldü diyelim.
1: Ya 1-1 olduğunda Cenk Eren, yani golleri atan Perisic ve Ronaldo'ydu. Yaşların toplamı 80 falan ediyor bu ikilinin.
5: Gerçekten Perisic de tabii ki Ronaldo kadar ön planda olamadı kariyeri boyunca ama o da çok özel bir adamdı. Ve ya PSV ile harika bir sezon geçirdikten sonra ve bu adam kendi ligine artık muhtemelen futbolu bırakmaya gitmişti. Yanlış hatırlamıyorsam Göksin, ya Hajduk Split'e gitti diye hatırlıyorum ben. Oradan sonra dönüp bir daha PSV'de harika bir sezon. Daha sonra dün de dediğin gibi Dünya Kupası'nda bir gol Perisic, bir gol Cristiano Ronaldo. Yani sanki 2026 Dünya Kupası değil de daha eski bir Dünya Kupası'nı izliyor gibiydik.
1: Kesinlikle öyle ve bugün de Messi sahneye çıkacak. Yeşil Burnadalarıyla karşı karşıya geliyor Arjantin. Nasıl değerlendiriyorsun Messi de, yani bu yaşta herhalde kariyerin en iyi Dünya Kupası'nı geçiriyor.
5: Ya evet, zaten Messi'nin hep Arjantin'de Arjantin milli takım adına geç açıldığını biliyoruz. Daha önce çok eleştiriliyordu Arjantin milli takımına katkı vermemesiyle. Her ne kadar dünya yıldızı, dünyanın en iyi futbolcusu bana göre olsa da. Bugün de Yeşil Burnadaları ile oynuyorlar. Yani Yeşil Burnadaları daha önce İspanya zorluk çıkardı. Ama Arjantin karşısında tek kalanı tekrarlayabilecekler mi? Tabii düşük ihtimal. Yine Messi'nin damga vurduğu bir karşılaşma bekliyorum ben. Ve finale doğru da giderler diye düşünüyorum.
1: Peki bir diğer tarafta da bizim grubumuzda da yer alan Avustralya ve Mısır karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma hakkındaki tahminlerin neler?
5: Ya açıkçası Avustralya bizim maç dışında ben çok kendini gösterebildiğini düşünmüyorum. Gerçi Paraguay maçını izlemedim açıkçası. Avustralya Paraguay maçını. Zaten bizim maçta aynı saatte miydi acaba Göksel'in?
1: Evet o aynı saatteydi ama çok, yani al gülüm ver gülüm bir maç, 0-0. Evet.
5: Ben bu arada Türkiye'nin son maçını da izlemedim gerçi. Ya uyumayı tercih ettim.
1: bu tepkiyi maçta gösteren çok oldu bu arada.
5: Ya öyle, çünkü bende şöyle bir şey oldu. Dünya Kupası'nı hevesle bekledim. Türkiye maçı oynandı. İlk maç mesela oynandı. İki gün ara verdim gibi oldu yani. Çok demoralize oldum.
1: Evet. Sadece ya, böyle İspanya'nın maçını izledim. Şimdi maçlarımız denk geldiğinde TV Spor'da, yani bir yerlerde konuşurken sürekli diyorduk ya şu Dünya Kupası başlasın, böyle hayallerimiz çok yüksekti yani bu kupaya dair.
5: Ya çeyrek final başarı olur mu diye tartışıyorduk biz.
1: Evet.
5: Buradan buralara geldik.
1: Ya yolumuz açık diyorduk, işte Belçika'yı elersek yarı final falan diyorduk. Yani çok masum düşüncelermiş.
5: Ki her şeyin de bu kadar uygun olduğu bir turnuva. Amerika evet. Birleşik Devletleri'nin karşısına çıkan rakipleri görüyoruz. Yani Bosna Hersek'te hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok ve daha da devam edecekler böyle. Belki de ev sahibi olmanın avantajını bilmiyorum. Yarı final görürler mi? Zor tabii ama yolları açık. Belki çeyrek finalde muhtemelen zorlanacaklardır. Ya burada, ama yani kaçan balık büyük oldu.
1: Evet öyle. Burada hak yemeye de gerek yok. Mesela çok görüyorum işte. Amerika ev sahibi olduğu için yok yarı finale taşıyacaklar. Şöyle olacak ya. Bakıyorum adamlar çatır çatır top oynuyorlar şu anda.
5: Ya tabii ki ev sahibi avantajı, evinde oynamasının avantajından bahsediyorum. Evet,
1: yok hayır, yoksa yok, kayırıyorlar taşıyacak anlamında diyenler var da hiç kayırılma falan evet, yok adamlar ya, çok oynuyor yani.
5: Bence harika hakem yönetimleri var ya. Çok böyle bir hata, bir tane hata var galiba. Bir Arjantin'in işte Messi'nin kırmızısı verilmemiş. Onun dışında tek tük hatalar var da o kadar olur ya. Şu ana kadar bence Dünya Kupası'ndaki hakem performansı hiç konuşulmadı diyebilirim. Yanlış hatırlamadığım bir şey varsa da söyleyebilirsin belki.
1: Yok kesinlikle, özellikle bizim Paraguay maçındaki hakem yani tüm dünyanın sempatisini kazandı.
5: İnanılmazdı o hakem yani, hemen derbileri yönetmeli bizim ülkede gerçekten.
1: Peki bir diğer tarafta da tabii en keyif veren takımlardan desek yanlış olmaz herhalde Kolombiya'dan bahsediyorum. Kolombiya'da bugün Gana ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma hakkında neler düşünüyorsun?
5: Yani Kolombiya'nın tabii grupta başardıkları zaten konuşuldu. Yani 3 maçta kaybetmediler. Portekiz'e çelme takmayı başardılar. Özbekistan'la Kongo'ydu galiba. Kongo'yu da mağlup ettiler. Dolayısıyla Gana'da yani en etkilisi muhtemelen büyücüsü olacak Gana'nın.
1: Evet.
5: Yani Gana'nın bir büyücüsü var biliyorsun, çok konuşulan. Bu arada biraz kenardan yürümeye başladı. Yani genelde kenardan yürüyordu. Şimdi biraz işin içine dahil olmaya başladı. Birkaç tane radikal söylemi var. Mesela Portekiz alacak demiş kupayı.
1: Evet.
5: Yani mümkün değil, orada yanılacak tabii. Büyük konuşalım da belki olur. Yani zor. Kolombiya'yı önde görüyorum abi bu eşleşmede.
1: Peki şu ana kadar sence turnuvanın ya senin için sürprizi neydi? Tabii Paraguay büyük bir sürprize imza attı ama beklentinin çok üzerinde çıkan takım kim sana göre?
5: Yani tabii turnuvada birçok sürpriz var. Şöyle de bir baktığımda ben açıkçası sürpriz değil de bir Japonya'nın biraz daha gitmesini, ki gidebilirdi de yani son dakikada yedi.
1: Değil mi? Hayal kırıklığı. Bence de Japonya için hani yeterli bir yer değil. Bir de her turnuvada da aynı senaryo, öyle eğlenmeyin be abi artık yani.
5: Evet. Ya biz DS Mart'ta da biliyorsun Asya maçtan anlattığımız için Japonya'nın oynadığı sistemi, o belki organize ataklara yeni izleyenler, çok fazla takip etmeyenler şaşırıyor ama gerçekten harika bir sistem içinde oynuyorlar. Bu arada bu Dünya Kupası bence tam anlamıyla oradaki kadar yansıtamadılar. Bu belki seviye farkından, belki başka sebeplerden olabilir ama daha fazla gitmesini bekliyordum. Brezilya'nın çıkması bir şanssızlık. Kaldı ki Brezilya'yı da geçebilirlerdi. Onun dışında şöyle bir baktığımda yani sürpriz Yeşil Bonadolar'ın grupta aldığı sonuç. Demokratik Kongo'nun neredeyse İngiltere'yi eleyebilecek konuma gelmesi. Tabii sonradan maç tamamen İngiltere tarafına döndü ama bunlar turnuvanın sürprizleriydi. Ben Yan Diomande'nin de biraz gitmesini isterdim bu arada.
1: Kesinlikle. Yani Diomande de ama tamam, bireysel performans olarak yani birebirlerde iyi bir turnuva geçirdi ama hiç gol katkısı veremedi. Ben ona çok şaşırdım.
5: Evet. Yani ilk maç çoğu yaptı zaten. Bireysel olarak da iyi bir gün ama işte takım arkadaşlarınız, bu arada o takımda işte Trabzonsporlu Ulay'dı çok dikkat çekti.
1: Evet.
5: Turnuvada. Yani sürekli yabancı Twitter öne düşüyor. Muhtemelen iyi de bir bedele, 35 milyon euro falan konuşuluyor. Türkiye'de o paraya giden bir Sasha Boya var galiba.
1: Büyük bir transfer başarısı. Yani en son Romulo için söylediklerimin aynısını söylerim yani. Olay transfer başarısı için.
5: Ya çok büyük transfer başarısı gerçekten. Ona da bir değinmek lazım. Yan Diomande'ye de çok fazla eşlik edebilen olmadı fil dişinde. Tek tük. Dolayısıyla bir futbolcunun da fil dişi sahilini belli bir yere kadar taşıyabilir bence.
1: Dünya Kupası'nın en sevdiğim özelliklerinden birisi senelerce kullanılacak mimler çıkıyor ya. Mesela bunlardan birisi daha ilk maçta hakem Sampaio'ydu. İkincisi herhalde Paraguay maçındaki hakemdi. Üçüncüsü de dün geldi, Lamine Yamal'ın kardeşi. Ya inanılmaz bir tatlılık gerçekten.
5: Ya gerçekten öyle. Ben de işte ilk söylediğim mi oydu? Güney Afrikalı oyuncunun hakem dediğini anlamaması.
1: Evet, Sampaio. Brezilya Ligi'nde denk gelmişti ya. Çok kez denk gelmiştir sana da Brezilya Ligi maçlarında Sampaio.
5: Ya evet, denk geldi. Berbat bir İngilizce ama orada tabii İngilizce konuşmuyorlar. Brezilya iyi olduğu için Portekizce konuşuyorlar da. Gerçi Brezilya'da bu arada Portekizce konuşulmuyor mu acaba ya?
1: Portekizce doğru diyorsun.
5: Aynen. Dolayısıyla o görüntü benim de aklımda kaldı. Gerçi yine güzel bilimler var. Yeni sosyal medyada böcek akımı konuşuldu. o tarz bilimler yani renkli bir Dünya Kupası oluyor yine ya. Herkes işte yok çok kötü Dünya Kupası falan diyor ama ben yine çok keyifliyim yani.
1: Katar'da da aynıları söylendi. Tarihin en iyi Dünya Kupası oldu bence Katar'da.
5: Ya evet, insanlar biraz nostaljiye özlem duymayı, o abartmayı seviyor. Ve günceli de genelde işte kötü falan. Ya
1: tabii şu anki Dünya Kupası'nda da Cenk Eren Katar övülüyor mesela. Bir dahaki Dünya Kupası'nda da bu Dünya Kupası övülecek yani.
5: Aynen öyle. Katar Dünya Kupası yani şeyi dışarıda bırakıyorum. İşte başka şartları, sağ dışı şartları bilemem ama harika bir Dünya Kupası'ydı ya. Olağanüstü bir final maçı. Onun dışında da maçlar çok iyi. Messi'nin hikayesi, Suudi Arabistan'a kaybediyorlar. Messi'nin Dünya Kupası'nı aldığı bir Dünya Kupası zaten kötü olamaz yani. Ki şu an aklı teslim ediliyor. Bu Dünya Kupası da belki Katar kadar iyi değil ama gayet iyi. Zaten buradan sonra belli olacak nasıl bir Dünya Kupası.
1: Evet ve arada. Kasım'da olması da çok bozmamıştı. Yani büyük bir cesaret Kasım'da Dünya Kupası düzenlemek ama çok da tat kaçırmadı yani.
5: Ya evet ve ama ben dün şöyle bir haber gördüm. Bundan sonra hep yani özellikle 2028'den sonra hep bu tarz turnuvaları kışın düzenlemeyi düşünüyor FIFA diye bir durum gördüm. Yani sürekli kışın olması da biraz tat kaçırır ya. Hem sıcaklar buna etki eden şey diyorlar. Hem de işte Suudi Arabistan'daki kesin düzenlenecek zaten ve o tarz ülkelerdekiler kesin.
1: Tabii.
5: Onun dışında Avrupa'dakileri falan da kışın yapabilirler diye bir şey okudum. Ya o da biraz tat kaçırabilir, benim tadımı kaçırabilir ama belki de alışırız yani.
1: Yani belki de az önce konuştuğumuz konunun da etkisi vardır bunda. Takımlar hazırlık yapamıyorlar. Gerçekten 10 gün sonra sezon açacak takımlar. Hani 20'sinden sonra için bahsediyorum.
5: Ya evet. Muhtemelen bunun da etkisi vardır orada.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki Diomande'nin Fenerbahçe tarafından beğenilmemesi için ne düşünüyorsunuz? Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey yoktur ya bu arada.
5: Ya ben de okudum böyle bir şey ama doğru mu bilmediğimiz bir şey konuşmak.

0: çok doğru olmayabilir ya.
1: Ya Dioman değil, bir maç izleyen, herhangi bir maçını açıp izleyen birisi zaten beğenir. Ki Diomande de hani böyle beğenip veya beğenmeyeceğiniz, transfer için Türkiye için düşünebileceğiniz klasmanın çok ötesine geçti ya.
0: Yo, şöyle bir şey diyor. Diomande galiba gençken Fenerbahçe'de deneniyor. Ben
1: ha,
0: öyle biliyorum.
1: Ama o çok var Cenk Eren. Yani Şevşenko, Trabzonspor falan bir sürü şey okuduk bu konularla alakalı geçmişte de.
0: Ya evet, yani gençken o olgunluğa erişmemiş olabilir oyuncu. Zaten ya şu an bence aktif dünyadaki en iyi kanatlardan birisi Leipzig'te de. Ben şok oluyordum yani, karşıdaki rakibi, geçişi falan. Bir kanat bundan daha fazla ne yapabilir diyorsun. İşte daha fazlasını yaparsa Lamine Yamal oluyor, başka bir şey oluyor ama.
1: Evet ki dribbling konusunda Lamine Yamal'ın önündeydi o bu sezon ve ya ben de aynı şekilde anlatmaktan herhalde en keyif aldığım oyunculardan da bu sezon yan Diomande.
0: Ya kesinlikle öyle. O dediği durum doğru olabilir çünkü ben de okudum. Bazen de bu tarz şeyler şehir efsanesi çıktığı için üzerinde bir yorum yapmak istemiyorum ama kaçabiliyor gözden. Keşke kaçmasa tabii. Yani bu tarz yetenekleri şans verirse.
1: Bir yorum da var ya zaten, mesela Şevşenko'yu Trabzon elinden kaçırdı. Trabzon alsaydı Şevşenko'yu, Milan'daki Şevşenko olacak mıydı acaba?
0: Yani... Ya muhtemelen olmazdı. Yine o tarz çok örnek verebilirsin yani. Burada Noah Lang da galiba Beşiktaş altyapısında denildi.
1: Evet evet.
0: Bir dönem.
1: Evet, Noah Lang da Beşiktaş altyapısındaydı. Peki transfer dönemi en hareketli takım Trabzonspor diyebiliriz herhalde. Nasıl değerlendiriyorsun? Gidenler yüksek bonservisle gidenler, gelenler ve gelecekler.
0: Ya evet, şimdi Trabzonspor'da ciddi bir sirkülasyon var yine. Özellikle iyi geçen bir sezonlardan aslında çok fazla sirkülasyon yapmaz takımlar. Yani birkaç ekleme yapar ve devam eder. Ama Trabzonspor'da satış potansiyeli oyuncular almak buna sebebiyet verdi. Tabii bu olumlu bir durum aslında maddi açıdan. Ulay gidecek. Yani 35 milyon euro. Muhtemelen en az getireceği para. Çok da üstüne çıkacağını düşünmüyorum ben. Yani 45'ten falan konuşuluyor ama ya Dünya Kupası vitrinine çıkması falan biraz artısı katmıştır. O öyle 30-35'e çıkmıştır. O paralara gider. Vivo için bugün 28 teklif geldiğini duydum. Yani zaten yazılmıştı. Ben de başka birisinden gerçekten böyle bir şey olduğunu duydum bonuslarla. 30'a çıkılınca, yani 30 ve üstüne çıkılınca muhtemelen Trabzonspor yönetimi satacak. Çünkü tutamazsın yani. Trabzon'da bir futbolcu tutmak zaten kolay değil. Premier Lig'den falan teklif geldiği senaryo da Fulham'ın çok ciddi ilgisi var. Tutmak çok zor oluyor. Ya yani bu tarz oyuncuların yerine Trabzonspor yine oyuncular bakıyor. Trabzonspor scout ekibinin izlediği oyuncular var. En sonunda Göksel'e sen de yakın abisi Prestigiani konuşuluyor. Evet. Benfica'daki genç star adayı diyelim. O konuşuluyor. Yani ama şunu söylemek istiyorum. Trabzonspor'da henüz geçtiğimiz sezondan gelen sorunlar çözülmedi. Yani Trabzonspor'un bir sol kanadı yoktu. 45 yaşındaki muhtemelen Vakayeme ile idare edilmeye çalışıldı. Zubkov gitti üstüne. Trabzonspor şu an bir sağ kanadı da yok. Trabzonspor'un bir orta saha ihtiyacı vardı. Üçü de duruyor şu an. Bek ihtiyacı giderildi biraz, sol bek Lopez Cabral'le. Ki Cabral de bu arada Benfica'da genelde sağ bek oynadı ama muhtemelen sol bek oynayacak Trabzonspor'da. Takımında da bu arada sol bek oynadı Dünya Kupası'nda. Neyse. Dolayısıyla Trabzonspor'da durum bu. Hala sorunlar çözülmeyi bekliyor. Aral, Şimşek, Prestigiani isimleri de gündemde. Gerçi Sarıyolu'yu da aldı bu arada Trabzonspor'da, evet. Onu da söyleyelim. Bir kanat oyuncusu.
1: Bir diğer tarafta Beşiktaş'ta da tabii sezonu erken açacak takımlar arasında Beşiktaş ve dün transfer açıklandı, o hatta ara Beşiktaş'ta artık ve Trossard konusu da konuşuluyor. İhtimal veriyor musun ve Beşiktaş'ın bu sürecini nasıl değerlendiriyorsun?
0: Ne konusu konuşuluyor dedim, duyamadım tam.
1: Leandro Trossard.
0: Yani olabilir. O Attara'yı da bu arada çok izlemedim açıkçası. Duydum tabii ki ama izlediysem de çok uzun süre izlemedim. Yani Beşiktaş sanki biraz ağırdan alıyor transferleri. Gerçi Trabzonspor dışında kimse bu arada transfer yapmaya tam anlamıyla başlamadı. Yani Fenerbahçe'de bir Vedat Muriç indirdi. Dolayısıyla bakalım Beşiktaş'ın yolu nasıl olacak ama Beşiktaş'ta çözülmesi gereken çok fazla problem var bence.
1: Kesinlikle öyle ve bakalım çözebilecekler mi? Çünkü sezonlardır taraftar mutsuz ve artık bir şeyler görmek istiyor. Fenerbahçe'de de Vedat Muriç, senin de söylediğin gibi. Girassi ismi geçiyordu. Senin de bu sezon takip etme fırsatın sıkça oldu. Girassi'yi nasıl değerlendiriyorsun? İhtimal veriyor musun Fenerbahçe için?
0: Ya tabii ki. Zaten çok sıcak o durum. Twitter'dan okuduğum kadarıyla. Sadece orada bir Aziz Yıldırım'ın ne kadar uygun bulacağı maddi açıdan öyle bir sorun var. Vedat Muriç bence burada bu lig için tabii ki bir tane daha forvet alması gerekir Fenerbahçe'nin, yine kaliteli. Ama zaten oynadığı denklemde, devamlı oynadığı denklemde 20 üstü gol atacak bir futbolcu bence. Zaten La Liga'da yaptıklarını biliyoruz. Cirasi olursa da bence çok çok verimli olur yani bu ligde. Tabii ki Borussia Dortmund'da yıllarca oynamış bir oyuncu. Nasıl geliyor ona da bakmak lazım. Son maçlarında çünkü ben yoktum. Çok anlatma fırsatım olmadı. Belki oralarda sen söylemek istersin. Yani Dortmund maçı bu sene anlatmışsın sen Gökçe.
1: Bildiğimiz Cirasi işte ama şöyle... Ya Borussia Dortmund'un şampiyonluğa uzun süredir oynamadığını görüyoruz. Şampiyonluğa oynayan daha rekabetçi bir takımda girerse nasıl olur onu merak ediyorum ben.
0: Ya bir de Fenerbahçe'de forvetler bir iki maç sonra eleştirmeye başlanıyor biliyorsun. Ya bu evet. Tabii uzun yıllardır Fenerbahçe'nin başarısız olmasıyla alakalı da bir durum. Şampiyonluk stresi arttıkça, aradan geçen yıl arttıkça tahammül azalıyor taraftarda. Dolayısıyla taraftar net oyuncular istiyor. Ama şimdi yani geçen isimlere bakıyorum. Lewandowski diyorlar. Lewandowski eleştiren bir kişi. Cirasi diyorlar. Cirasi eleştiriliyor. Yani Fenerbahçe kimi getirecek? Mesela Mason Greenwood herhalde en eleştirmeyen oyuncu. Yani saha içi anlamında. Herkes kefil ona.
1: Evet. Ama onun da saha dışında yani değerlendirilmeye değer problemleri var. Yani hani bu bir transfer evet. iptal edilecekse bu yüzden edilmeli yani.
0: Evet yani kesinlikle. Tabii geldikten sonra ülke genelde bu tarz şeyleri konuşulmaz. Hı hı. Dolayısıyla bence de bir tepki konulmalı. Fenerbahçe'nin yani Greenwood'a ihtiyacı yok. Fenerbahçe bir sürü kanat oyuncusu bulabilir. Ama gelirse de sağ içinde tabii ki yapacakları ortada.
1: Peki bir dinleyicimiz Derfin Yunus Dane diyor ki selamlar, sohbet harika. Olay için Trabzonspor için İstanbul takımlarından birisinin teklifi var deniliyor. Kim olabilir demiş. Galatasaray mı sence Cenk Eren?
0: Galatasaray'ın ciddi bilgisi olduğunu biliyoruz da ya eğer bu 5 dakika önce falan düşmüş bir haber değilse böyle çok sıcak sanmıyorum. Trabzonspor yönetiminin çok net bir tavrı var. Ya muhtemelen de öyle bir haber yok. Hani uzun süredir konuşulan bir şey zaten bu.
1: Evet.
0: Asla olayı Galatasaray'a gitmeyecek. Yani bu sezon Dünya Kupası olmasa belki Trabzonspor buna mecbur kalabilirdi. Ama Trabzonspor başkanı bu kadar keskin konuştuktan sonra ve Dünya Kupası'nda artık bu teklife oyuncular yani oyuncu Paris Saint Germain falan iki kağıdı gönderiyor. Başka bir seviyeye geçti artık. Dolayısıyla oyuncu da bence Avrupa'ya gitmek isteyecektir. İstanbul'da oynamak gibi bir hayali yok diye biliyorum ben. Dolayısıyla bunu konuşmaya değer bile görmüyorum şu an için.
1: Bir dinleyicimiz de demiş ki Belçika-Senegal maçında skor 2-0 iken Lukaku'nun oyuna girmesi ve maçı çevirip 3-2 kazanmaları efsaneydi bence. Yaş sadece sayıdan ibaret. Bunu Lukaku bir kez daha gösterdi demiş İsmail Bey.
0: Bakıyorsun damga vuran oyuncular zaten Perisic'i, Ronaldo'su, Modric'i. Dün Modric'in oynadığı futbol hiç o yaşta gibi mi yani? Lukaku'da da aynı şey geçerli. Golcülüğü sonuna kadar, ilklerine kadar işlemiş bir oyuncu. İlk maçta da benzer olmuş. İlk topla buluşmasında golünü atmış Dünya Kupası'nda. O maçta da o oldu. Lukaku her zaman iş yapar. Keşke bizim ilk takımda da bir Lukaku olsaydı da forvetimiz var diyebilseydik yani.
1: Kesinlikle öyle. Peki. Cenk Eren çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ediyorum Göksel'in. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Cenk Eren Adanur'la birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri... D-Smart ve TV Spor spikerlerinden Cenk Eren Adanur hattımızdaydı. Kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından Aykut Bey bizi dinliyorsanız eğer sizin sevdiğiniz kısım geliyor.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Devam ediyoruz. Elif Alper hattımızda. Elif hoş geldin öncelikle. Sesini alabiliyoruz. Evet şimdi geldi sesin. Hoş geldin öncelikle.
3: Hoş bulduk.
1: Hemen bir dinleyicimizin mesajıyla başlayayım. Aykut Bey yazmış. Şu an korttaki Iva Jovic geleceğin şampiyonu olabilir. Çok genç yaşta iyi çıkış yaptı diyor. Nasıl değerlendirirsin?
3: Evet kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Sırp asıllı bir oyuncu, Amerikalı bir oyuncu. Zaten bu genç kadronun öne çıkan isimlerinden bir tanesi kadınlarda. Ve bu kim gibi hani alışması zor olan zeminlerde de şu an iyi adapte oluyormuş gibi görünüyor. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum yani ileride göreceğiniz isimlerden biri olacak.
1: Peki yine bugünün sıcak gelişmelerinden birisi Fonseca 3-0 ile elendi.

0: Yani kazanmasını beklediğim bir mücadeleydi esasında ama yani çok da zorlanmadan eledi aslında Safiullin. Nasıl değerlendiriyorsun bu vedayı?
1: Safiullin bence çok çok iyi oynadı. Yani biçimde nasıl oynanması gerekiyorsa gerçekten öyle oynadı. Biraz da tabii Fonseca çok tecrübeli değil. Geçen yıl Wimbledon'a ilk kez geldiğinde hareket etmekte bile çok zorlanmıştı. Çok düştüğünü gördük maçlarda. Artık kendisi bile gülüyordu yani kendine.

0: ilgili hem çok yön değiştirdi. Çok iyi oynadı. Maç sonunda çok duygusallaştı. Büyük bir sakatlıktan döndü çünkü orada. Tekrar burada bir çeyrek finali vardı. Bu sefer de dördüncü tura çıktı. Bence çok hak edilmiş bir galibiyetti o.
1: Tabii bir diğer tarafta da bugünün mücadeleleri arasında Yannick Sinner Brooksby mücadelesi. Yannick Sinner yani bir sallantılı performansta. Bunun nedeni ne Elif? Ya geçtiğimiz turnuvada hadi sıcak falan ama Wimbledon'da da çok güven veren bir performans sergilemiyor sanki. Ne diyorsun?
0: Gerçekten öyle. Yani ilk maç Kecmanovic her zaman zorlu bir eşleşmedir bence slamlerde. 5 sete gidebilecek bir maçta zorlu bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Hadi orada zorlandı diyelim ama ikinci maçta da zorlanmaya devam etmesinler. Yani nedenini bilmiyoruz tabii ki. Bu Roland Garros'ta yaşadığı konuyla alakalı işte tetkikler yaptırdığını, buna özel çalıştıklarını söylüyor ve artık bir problem olmayacak bu diyor. Ama hala neden böyle bir performansa sahip onu ben de kestiremiyorum açıkçası. Yani hala bir kaza yaşayacağını düşünmüyorum şu an Brooksby karşısında. Ama sonraki turda bir Hodar eşleşmesi olabilir. Ki Hodar kazanacak gibi duruyor maçını. Yani biraz daha zorlayan bir rakip olduğunda ne olur bilmiyorum.
1: Tabii bir başka heyecanlı mücadelede WTA tarafında Arina Sabalenka Ostapenko ile karşılaşacak. Ostapenko Roland Garros'da istediği gibi ilerleyememişti. Bugün zorlu bir rakip karşısında, hatta olabilecek en zorlu rakiplerden birisi, belki de en zorlusu Arina Sabalenka karşısında olacak. Nasıl bir maç bekliyorsun burada?
0: Valla Sabalenka çok rahat geldi buraya. Yani ikinci turu iyi geçti. Çin tabii ki favori zemini değil ama iyi oynadığını düşünüyorum. Ostapenko'yu ben Çin'de genel olarak beğeniyorum. Ya. Wimbledon öncesi turnuvalarda da Ostapenko'yu izlediğimizde hem servisi çok iyi, onu maç boyu çok iyi bir seviyede tutabiliyor. Zaten Çin için bu çok büyük bir artı. Onun dışında da atak oynamayı başarıyor Çin'de. Bakalım nasıl olacak. Yani Ostapenko'nun bu maçtaki performansı çok etkileyici olacak. Çünkü biliyorsun ki Sabalenka'nın aklına girdiği noktada oradan bir şeyler çıkarabilme ihtimali var. Sabalenka'nın ilk sınavı olacak bence burada. Bakalım nasıl geçecek, en merak ettiğim maçlardan bir tanesi.
1: Tabii normal şartlarda ama yani normal giden bir maçta herhalde favori Sabalenka değil mi?
0: Evet ama Ostapenko her zaman ne yapacağı hiç belli olmayan bir isimdir. Onu hiç unutmamak lazım.
1: Doğru. Kötü anlamda da iyi anlamda da aslında.
0: Evet.
1: Ve bir diğer tarafta tabii WTA demişken temsilcimiz Zeynep Sönmez ikinci turda veda etti. Çiftlerde de veda etti. Nasıl değerlendiriyorsun Zeynep Sönmez'in Wimbledon performansını?
0: Açıkçası çok fazla Çin turnuvası oynadı Zeynep. Bence bu iyi bir şeydi. Çünkü Zeynep'i biz hep işte elemelerden gelip mesela çıktığı turnuvalarda daha iyi performans gösterirken gördük. Yani oynadıkça açılan bir oyuncu biraz. Ama bence Çin turnuvalarındaki, Çin sezondaki genel performansını Wimbledon'a çok yansıtamadı. Onun sebeplerinden birinin de biraz da stres altında olduğunu düşünüyorum. Zaten röportajında kendi de söylemiş, hani ister istemez geçen seneki üçüncü turu tekrar yakalama stresi var içimde diye. Kendi oyunu aslında Çin'e çok uygun. Bunu her zaman konuşuyoruz. Çok hareketli, çok hızlı ve bunu Çin'de de aynı şekilde sürdürebiliyor. Bu çok önemli noktalardan biri. Çeşitli oyununu bulamadığı zaman bence performans o kadar iyi olmuyor. Onun da çok bulabildiğini düşünmüyorum bu seneki Wimbledon'da.
1: Dün tabii hikayesi bol karşılaşmalar da oynandı. Onlardan birisi de Menşik Dimitrov mücadelesiydi. Dimitrov 3-1 ile kazandı. Yani bir büyük bir sakatlık geçirmişti gerçekten. Çok trajik anlar görmüştük ama geri dönen bir Dimitrov. Nasıl değerlendiriyorsun bu mücadeleyi ve Dimitrov'u?
0: Ya vallahi geçen seneki çok dramatik bir vedaydı maalesef. Yani çok istekliyken ve final karşısında gerçekten çok iyi oynayarak 2-0 öndeyken o çatı kapandıktan sonra, o soğuduktan sonra belki de çok büyük bir sakatlık yaşadı. Yani o sakatlıktan bu yaşta 35 yaşına geri dönmüş olması, bu seviyeye gelmiş olması bile çok mutluluk verici bence. Ama hala ne kadar istekli olduğunu da görüyoruz. Bu çok ders niteliğinde bir şey bence genç oyuncular için. İnanılmaz istekliydi ilk setten itibaren ve o isteğiyle kendini gerçekten maçın içinde tutabildi. Menşik hiç kolay bir oyuncu değil bence karşılaşması ve 30'dan fazla ace attı. Belki 30'u geçmiştir. İyi hareket edebiliyor Çin'de de. Zaten Çek oyuncuların bütününde gördüğümüz o çeşitli oyununa sahip o da. Çin için büyük avantaj. Ama Dimitrov çok iyi oynayarak kazandı. çok benim için çok zor bir eşleşme bekliyor 3. turda. Dimitrov

0: beraber etkinle. İkisinin de biraz imodundan alacaklı olduğunu düşünüyorum. Bakalım ne olacak.
1: Tam o konuya gelecektim. Berettini Wawrinka eşleşmesi de senin için bir hayli zor olmuştur muhtemelen ve çok da keyifli bir maç izlettiler gerçekten bize. Çatı kapanana kadar özellikle o servis performansları hiçbir alt seviyeye inmedi. Berettini kazanan taraf oldu ama ya bir maçın hani iki kazananı olur mu? Gerçekten bu maçın olur ki Berettin de Wawrinka'ya hakkını verdi zaten bu vedada. Sonrasında Arthur Fils karşısında da kazanmayı başardı Berettini. Nasıl değerlendiriyorsun performansını?
0: Berettini yani maşallah Roland Garros'ta da öyleydi. Gerçekten kendi o eski seviyesini bulmaya yakın görünüyor. Vücudu izin verebildiği ölçüde, gerçekten sağlıklı kalabildiği ölçüde ben çok zor bir kurası var ama kurasına baktığında da hani her oyuncuyu aslında eline geçen fırsatları doğru kullanabildiği noktada yenebileceğini düşünüyorum Çin'de. Biraz kuranın duygusal yükünün tamamı Berettin'in üstüne yıkılmış gibi. Yani Wawrinka'yı bir uğurladık. İşte Arthur Fils de yine sakatlıktan dönen bir oyuncuydu. Şimdi de Dimitrov. Yani umarım maçı tamamlayabilir ikisi de. En büyük ilk dileğim o. Sonra da kim kazanırsa artık onun adına mutlu olacağız.
1: Peki bir diğer yandan Serena Williams geri döndü. Mücadeleyi de aslında sağladı ama istediği gibi götüremedi karşılaşmayı ve ilk turda veda etti. Nasıl değerlendiriyorsun Serena Williams'ı?
0: Serena Williams son ana kadar biraz teklerdeki o wildcard'ı kabul etme konusunda direndi gibi düşünüyorum. Yani çok teklerde oynamak Serena'nın fikrimiydi, emin değildi. Çünkü hiç teklerde yani 4 sene oynamadıktan sonra en azından birkaç maç oynamak istersiniz diye düşünüyorum sileme çıkmadan önce. O noktada hani o karar kimin kararıydı bilemiyorum. Ama hani onu kortta gördüğümüzde yani farklı bir şeyler olduğunu hala hissettiriyor bize. Öyle düşünüyorum. Asıl hedef çiftlerdi. Çiftler maçına da çıkacak herhalde, o maç ne zaman tam bilmiyorum ama bir sakatlık yaşadığı söylendi maçtan sonra, işte dizinde bir sakatlık. Umarım çiftler maçına çıkar. Ben çiftlerde Venüs'le birlikte kortta görmeyi tercih ederim açıkçası. Tekler ekstra bir güzellik olmuş oldu.
1: Çiftlerde bir geri dönüş de aslında Nick Kyrgios'tan gelmişti. Bublik'le birlikte çiftlere katıldılar ama ilk turda veda ettiler.
0: Evet öyle olmuş ve sanırım Kyrgios sanki bu son Wimbledon'a katılımı gibi konuşmuş.
1: Ya biz daha önce son olduğunu düşünüyorduk aslında.
0: Evet yani o da çok uzun zamandır oynamıyor. Bu çok zor bir şey. Bu kadar uzun aralar verip de bu kadar bir seviyelere tekrar dönmek. Yani tabii ki çiftlerde iyi bir şampiyonluk da yaşadı vesaire ama artık sanki onun kariyerinin yorumculuk kısmına geçiyoruz gibi hissediyorum ben.
1: Bir diğer tarafta tabii şu anda Novak Djokovic de kortta, hatta ilk seti bitirmeye yakın Novak Djokovic. Onun tabii çime olan yatkınlığını biliyoruz, çimdeki şampiyonluklarını biliyoruz. Şans veriyor musun şampiyonluğuna bu turnuvada? Yaşı geçti biraz ama yani hala Novak Djokovic.
0: Yani şampiyonluk tabii ki hiçbir zaman onu adaylığın dışına atamıyoruz. Yani öyle de bir şey var. Kaç yaşına gelirse gelsin. İki maçını kapalı çatı altında oynadı. Şu an daha gündüz koşullarında oynuyor. Ya biraz hareket ederken bu maçta özellikle başından beri bir dizine esnetti. Yani daha başındayız maçın. O şeyi veriyor ama zorlanıyor da mı onu yapıyor, yoksa öyle bir yapmak istiyor da mı yapıyor, onu anlamış değilim. Ama şu an seti alacak gibi görünüyor. Yani ben bu maçı geçeceğini düşünüyorum. Bu maçtan sonra da karşısına kim geliyor? Safulin gelecek. Evet. Ya Safulin'in ben bu maçta biraz Fonseca maçında varını yoğunu koyduğunu düşünüyorum. Djokovic'i yener mi? Büyük ihtimal vermem ona. Djokovic bence o maçı da geçer.
1: Peki son Roland Garros şampiyonu Alexander Zverev, yani o da bir üst tura atmayı başardı kendini Roya karşısında. Kolay kazandığı bir maçtı aslında. Nasıl değerlendiriyorsun Zverev'in şansını?
0: Zverev çok rahat kazanıyor. Ben onun da bir problem yaşayacağını düşünmüyorum. Dördüncü turda da Lehecka'ya da bunlar gelecek. Kazanırsa üçüncü turu. Yani ben onun asıl sınavının çeyrek finaldeydi galiba, Fritz maçı olduğunu düşünüyorum. Yine bir Fritz'le karşılaşacak. Orayı geçerse başka şeyler konuşabiliriz onun adına. Ama ben yine orada takılabileceğini düşünüyorum.
1: Bir
0: çünkü Fritz'le çok iyi oynayan bir oyuncu. Hı hı. Turnuvalarda kazandı Çin'de. Bu sezonu da iyi geçirdi. Ben Fritz'in o karşılaşmayı geçebileceğini düşünüyorum.
1: Bir dinleyicimiz de diyor ki ya herkes geri döndü, eş parti dönmedi diyor.
0: Eşparta ama hayatından çok memnun. Ben hiç onu döneceğini sanmıyorum.
1: Yani çok enteresan değil mi? Şu an hala 30'lu yaşlarda değil mi? 30 yaşında evet.
0: Evet yani. Mutlu ya. O yapacağını yaptı ve sahneden çekildi gibi oldu. Ya ileride dönerse belki bilmiyorum ben de. Ama zannetmiyorum çok.
1: Peki son olarak senin parantez açmak istediğin birileri var mı? Benim sormayı unuttuğum veya eksik kalan?
0: Yani ben burada işte Dimitrov Berettini maçı tabii benim de merakla beklediğim maç olacak. Hurkaç Tommy Paul var yine, ikisi de Çin'de çok iyi oyuncular. O maçı da merak ediyorum.
1: Ya Tommy Paul bilmiyorum. Ben Tommy Paul'dan giderek uzaklaşmaya başladım. Ya Roland Garros'ta Ruud karşısındaki kaybı. Yani tam böyle bir destekledim. Galiba Tommy Paul'a ısınıyorum dedim. Yine gittim orada yani.
0: Yani o hani evet zor bir maçtı. Ama o maçı da merak ediyorum. Seçimde iyi oyundular. Felix biraz kariyerinin böyle hani ya bu çocuktan olmayacak herhalde dediğimiz noktasında yine bir canlanma yaşıyor. Onun ne yapacağını da biraz merakla izliyorum. Onun dışında tabii ki genç oyuncular var. İşte bahsettiğim gibi Ivanović. Eola Iga Świątek maçı var. Onu da merak ediyorum. Bence Świątek geçecek ama yine de nasıl bir maç olacağını merak ediyorum ondan. Bunun dışında ya genel anlamda güzel geçiyor şu ana kadar Wimbledon. Çok büyük sürprizler yaşamadık herhalde şu ana kadar.
1: Roland Garros'ta kadar kaotik bir ortam evet. Yok en azından.
0: Roland Garros'tan sonra çok sakin geçiyor her şey. Ama asıl böyle artık ikinci haftada daha hareketlenmeye başlayacak diye düşünüyorum.
1: Peki Elif, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için, ağzına sağlık. Fenerbahçe'de Fred bir röportaj verdi. O röportajla birlikte programımızı noktalayacağız. Dinleyelim Fred neler söyledi.

0: Günün Röportajı programından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Fenerbahçe'mizin Topuk Yaylası tesislerimizdeki kampı tüm hızıyla devam ediyor. Bizler de oyuncularımızı programlarımızda, Günün Röportajı programlarımızda konuk etmeye devam ediyoruz ve takımımızın önemli isimlerinden Fred bizim röportaj isteğimizi kırmadı. Sevgili Savran Karaman da her zaman olduğu gibi tercüman da yine bizlerle beraber. Öncelikli olarak hoş geldin demek istiyorum. Teşekkür ediyoruz. Çok yoğun bir antrenman takviminden geçiyorlar bize zaman ayırdığı için. Kendisini nasıl hissediyor, hemen onunla başlayalım.
1: It's good time to be here. To this train is we need to start strong because we have a good season ahead. So it's important for us and we need to keep training very well.
2: Burada olmak için gerçekten güzel bir zaman. Antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Güçlü bir şekilde başlangıç yapmak istiyoruz. Önümüzde iyi bir sezon var. Bizi bekleyen iyi bir sezon var. Önemli bir sezon var. Dolayısıyla bizler de antrenmanlarımızı en iyi şekilde devam ettirmeliyiz.
0: Peki sevgili Savran, 2023'te Fenerbahçe'mize transfer oldu ve 2024'ten sonra ikinci kez Topuk Yaylası tesislerimizde. Burayla ilgili neler söyler, hem Shakhtar'da hem de Manchester United oynadığı dönemde yaptığı kamp tesislerini de kıyaslayacak olursak tesislerimizle ilgili neler söyler?
3: Well, after you were transferred here in 2024, the last time that you came here for the training camp, and if you compare the training facilities and training places that you've done with Shakhtar and Manchester United, what can you say about the training conditions and the camp conditions?
1: It's difficult to compare, but we have here a good training ground. It's close to Istanbul, and It's very good to be here. You know, we can train well. We have some peace, like because in the mountains. So it's a really good place, and we have good things, and it's important to enjoy with your friends here. So that's amazing place here.
2: Evet, açıkçası kıyas yapması zor. Ama gerçekten harika antrenmanlar, iyi antrenmanlar yapabiliyoruz burada. Aynı zamanda İstanbul'a buranın yakın olması da bir avantaj. Burada olmak gerçekten çok güzel, bunu söylemek istiyorum. Güzel antrenmanlar gerçekleştiriyoruz. Huzurlu bir yer, yüksek bir yerde kalıyoruz. Ve dolayısıyla iyi bir yerde olduğumuzu, antrenman açısından, kamp açısından gerçekten güzel bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. Ve şartların çok elverişli olduğunu, güzel olduğunu söylemem gerekiyor. Tabii ki bizler de burada takım arkadaşlarımla beraber buranın keyfini çıkarıyoruz yaptığımız antrenmanlarla. Dolayısıyla harika bir yerde olduğumuzu söylemem gerekir.
0: Peki, teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal'la devam edelim. 2023'te geldiğinde yine onunla birlikte çalışmıştı sevgili Saruhan. Kendisiyle neler söyler, iletişimleri nasıl?
3: Well, I want to ask a question about our head coach İsmail Kartal, because when he came 2023, you also worked with him and you know him very well. And what would you like to say about him and how is your communication with our head coach?
1: The coach is a amazing guy. He brought him into Fene, so I'm very thankful for the coach, and we have a great time when I arrive here, and now he come back, we are very happy for him, and I hope we have an amazing season as well, and you have a good communication. We always clear with each other, so he are a nice guy, he are a nice coach, and I think we are do good this season.
2: Hocamızla alakalı şunları söyleyebilirim. Gerçekten kendisi harika bir insan. Zaten beni buraya o getirmişti. Bu anlamda da ona minnettarlığımı tekrar ifade etmek isterim. Ve onunla çalıştığım dönemlerde de çok güzel zamanlar geçirdik. Dolayısıyla bunu da söylemem gerekiyor. Tekrar Fenerbahçe'ye döndü. Dönüşünden dolayı da mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Umuyorum ki harika bir sezon geçireceğiz hep birlikte. İletişimsel anlamda da iyi bir iletişime sahip olduğumuzu düşünüyorum. Her zaman birbirimize netiz. Kendisi sadece iyi bir insan değil, aynı zamanda iyi de bir teknik direktör. Bana göre birlikte iyi bir sezon geçireceğiz. Radyo Gol.
0: Türkiye'nin en genç spor radyosu. Peki, hazırlıklar tabii daha yeni başladı diyebiliriz sevgili Savran ve buna rağmen takımın temposunu nasıl buluyor, nasıl değerlendirir çalışma temposunu?
3: Well, we can say that we just started to the preparations, and what would you like to say about the rhythm of the trainings and the general rhythm of the team so far?
1: Of course, now we start strong. It's a little bit hard for us, but it's normal. We need doing this well. In less 1 month, we have game, an important game for us in Champions League. So we need to do everything now. So generally, we are good. We need to keep training strong to be good to play this first game.
2: Evet, güçlü bir başlangıç yaptığımızı, sert bir başlangıç yaptığımızı söylemem gerekiyor. Tabii ki bu oyuncular açısından, bizler açısından zor olsa da bunun böyle olması gerekiyor. Çünkü iyi bir şekilde, güçlü bir şekilde başlamamız gerekiyor. Zira oynayacağımız çok önemli maçlar olacak. Şampiyonlar Ligi maçı oynayacağız. Ve dolayısıyla buradaki çalışmalarımızı yaparken her şeyimizi ortaya koymak durumundayız. Bu şekilde çalışmamız gerekiyor. Ve genel anlamda da iyi bir durumda olduğumuzu söylemek istiyorum. Güçlü, sert, kaliteli antrenmanlar yapıyoruz ve bu antrenmanları tabii ki yapmaya devam etmemiz gerekiyor ki ilk oynayacağımız maçta en iyimizi sahaya yansıtabilelim.
0: Tabii şu an kamp sürecindeyiz sevgili Savran. Peki bu kamp süreci takım içindeki arkadaşlık ortamını nasıl etkiliyor? Bununla ilgili neler söyler?
3: Well, as we repeated before, we are in camp period right now. And what would you like to say about a friendship here? How is it affecting or how is it influencing the friendship of being in camp?
1: That's important because we can enjoy together. We can sometimes joke with your friend, with your partner. So that's an important time for us as well to know, because has a new players, young players. So that's important for we to be together, and it's a perfect time for this.
2: Evet, bu sürecin gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum çünkü birlikte keyif alma fırsatımız oluyor. Zaman geçirmekten keyif alma fırsatımız oluyor. Aynı şekilde birbirimizle şakalaşma durumumuz da oluyor. Aramızda şakalaşıyoruz. Güzel zamanlar geçirdiğimizi söyleyebilirim. Dolayısıyla bu sürecin biz futbolcular için burada olmanın çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. Yani şu anlamda söylüyorum. Önemli bir zaman. Burada geçirdiğimiz zaman kaynaşabilmek açısından, şakalaşmalar yapabilmek açısından, birbirimizi tanımak açısından, bilmek açısından. Zira yeni oyuncular mevcut. Aynı şekilde genç oyuncular var. Dolayısıyla bu birlikteliği sağlayabilmek adına, birlikteliği güçlendirebilmek adına bana göre önemli bir süreç. Burada geçirdiğimiz süreç ve bu da zaten bunu yapabilmek için mükemmel bir dönem, mükemmel bir zaman.
0: Tabii taraftarlarımız ve yeni sezona dair düşüncelerini soracağım ama biraz da bireysel sorularla devam etmek istiyorum sevgili Savran. Günümüz futbolunda oyun ve saha içi sorumlulukları özellikle tüm oyuncular açısından çok fazla değişiyor. Sürekli değişkenlik gösteriyor. Tecrübeli bir oyuncu olmasına rağmen kendisini geliştirmek adına hala üzerinde çalıştığı yönleri var mı?
3: Well, I want to ask an individual question to you, because when we look at the modern football and we look at recently the football, we are seeing that responsibilities of the players are always being changed. And we can clearly mention that you're very experienced players. But even though you're experienced players, is there still some points that you try to improve?
1: Of course. Every player wants to improve every day. So every day I learn with the coach, with the young players, with the experienced players as well. So every day we need to learn about something, you know. For me, it's not different. Every day I try to improve my game, improve my pass, improve my shoot. So I want to be better every day, of course. So that's why we train very hard. For improve more.
2: Elbette her oyuncu gibi ben de kendimi geliştirmek istiyorum. Her futbolcu gibi kendimi geliştirmek istiyorum. Tabii ki bunu yaparken hem kendi hocanızdan bir şeyler öğrenebiliyorsunuz. Hem genç oyunculardan bir şeyler öğrenebiliyorsunuz. Aynı şekilde tecrübeli oyunculardan da bir şeyler öğrenebiliyorsunuz. Zaten öğrenmeye açık olmalıyız ve öğrenmeye devam etmemiz gerekiyor. Bu benim için de farklı bir durum değil. Ben de herkes gibi kendimi geliştirmeye gayret ediyorum. Kendi oyunumu geliştirmeye çalışıyorum. Pas kalitemi, paslarımı geliştirmeye çalışıyorum. Aynı şekilde şutlarımı geliştirmeye çalışıyorum. Çünkü çok daha iyi bir noktaya evrilmek adına bu gelişimi sağlamanız gerekiyor. Ben de bunu yapmak istiyorum. Dolayısıyla kendimi geliştirebilmek adına, daha iyi bir versiyona geçebilmek adına da sıkı bir şekilde, en iyi şekilde çalışmak gerekiyor.
0: Peki, orta saha oyuncuları özellikle maçlarda çoğu zaman görünmeyen işleri aslında yapan da isimler sevgili Saruhan. Taraftarın fark etmediği ama kendisinin oyununda en çok önem verdiği detayların başında neler geliyor?
3: Well, as a midfielder, sometimes what midfielders do is not seen a lot. But there are many details that midfielders do in the field, and they also work a lot in the pitch, even though sometimes it's not seen a lot. What are the details that you give importance in the pitch as a midfielder?
1: I think I say one phrase before, like I carry the piano for the other guys. So like this, we need run, we need make everything, and of course. Try to give a chance for the guys in the front because they have a lot of quality, and if you have chance, of course it's good to score. But our job is to give the ball in the front, and try to take the ball from the back and to give ball for the guys in front to make his game. So. That's our job. It's simple like this, but sometimes, of course, they don't see. But it's important inside of the team.
2: Daha önceki bir röportajda söylemiştim sanırım ya da böyle bir cümlem olmuştu diye hatırlıyorum. Ben piyano taşıyan bir oyuncuyum aslında. Piyano taşıyıcısı olarak beni adlandırabilirsiniz. Daha doğrusu orta saha oyuncularını böyle adlandırabilirsiniz. Bunu biraz açalım. Tabii ki sürekli koşmamız gerekiyor ve saha içerisinde takımımız için en iyisini ortaya koymamız gerekiyor. Aslında şunu ifade etmeye çalışıyorum. Öndeki oyunculara, ofansif oyunculara şanslar yaratabilmeniz gerekiyor ve bir orta saha oyuncusu olarak da bunu sağlayabilmelisiniz ki ön tarafta kaliteli oyuncularımız mevcut. Tabii ki de eğer fırsatınız varsa, şansınız varsa gol atmak da katkı sağlayacağınız noktalardan bir tanesi. Ama bizim daha çok işimiz ön tarafa topu aktarabilmek güvenli bir şekilde. Aynı şekilde geriden top alıp topu geçiş oyunuyla beraber ön hatta ulaştırabilmek. Tabii ki onlara bu anlamda fırsatlar yaratmaya çalışmak. Bunları söyleyebiliriz. Aslında işimiz bu. Yaptığımız şeyler bu. Bunlar. Tabii ki bazen bu noktalar pek fazla görünmeyebilir ama bu saymış olduğum unsurlar, noktalar takımın içerisinde bana göre önemli noktalar.
0: Peki, bir maç bitti. Maçın ardından kendi kendine maçı değerlendirmeye başladı. Dedi ki bugün gerçekten iyi oynadım. Bunu ona dedirten ne oluyor? Yani istatistik mi, takım oyunu mu yoksa başka bir şey mi?
3: Well, imagine that the game is over and you played fantastic game. And when you make a self-assessment, self-evaluation, how do you evaluate yourself? How you say that you played well? By looking at the statistics or about your playing style, depending on what you are saying to yourself, that okay, I played very well this game.
1: It's difficult to say. Depends of many things. Depends if you won or not. Depends if a lot of things. But I have one. I have some guys I work in Brazil. And after every game, we look my game, so I can look if I play well, if what I need to be better, or what I need to keep to making the other game. So it's basically like this. So, but it's difficult to say when you play well or not. But yeah, it's like this.
2: Açıkçası zor bir soru. Çünkü bu çok fazla şeye bağlı olan bir şey. Çok fazla unsura bağlı olan bir şey. Her şeyden önce maçı kazanıp kazanmamış olmanız çok önemli. Tabii ki çok fazla şey barındırıyor. İyi oynayıp oynamadığınızı gösteren çok fazla işaret olabilir. Benim Brezilya'da çalıştığım bir arkadaşım var, bir tanıdığım var. Onunla maçlara bakabiliyoruz. Oynadığımız maçlardan sonra maçta iyi mi oynadım, kötü mü oynadım, neleri iyi yaptım, neleri iyi yapmaya devam etmeliyim. Bunları tabii ki konuşuyoruz. Temelde bu noktaları aslında göz önünde bulunduruyorum. İyi oynayıp oynamadığımla alakalı bu görüşmeleri yapabiliyorum bu söylediğim kişiyle. Tabii ki zor söylemesi, iyi mi oynadın, kötü mü oynadın? Yani bu soruyu kendine sorman, soruyor olman zor oluyor. Bu şekilde. Buna bir cevap vermesi zor kısacası.
0: Peki geçelim yeniden Fenerbahçe'mize. Dördüncü sezonu başlıyor sevgili Savran. Fenerbahçe'mizde bu sezon ve takımımızın dünya futbolunun en tecrübeli oyuncularından biri. Şu an soyunma odasında kendisinin nasıl bir rolü var?
3: Well, you are starting your fourth season in Fenerbahçe and in the worldwide football you are one of the most experienced player. And can you share please your role in the dressing room?
1: Dressing room are really good. We are friends here. Of course, sometimes you fight inside because sometimes you don't agree with the guys. Of course, we say something, but at the end we are together. At the end, we are one team, one family. So I try to give this inside, this experience inside on the dressing room, to we keep together, and I think this is important for the team as well.
2: Bana göre gayet olumlu, iyi bir soyunma odasına sahip olduğumuzu düşünüyorum. Zira iyi bir arkadaşlığımız var. Tabii ki de saha içerisinde bir mücadele ortaya koyuyorsunuz, bir savaş ortaya koyuyorsunuz ve elbette zaman zaman uyuşmazlıklarınız olabiliyor. Aynı noktada buluşamadığınız anlar olabiliyor ama netice itibariyle baktığımızda biz biriz, bir aileyiz ve birlikteliğimizi her zaman sürdürüyoruz. Tabii ki ben de kişisel anlamda kendi tecrübelerimi takım içerisinde takıma aktarmaya, yansıtmaya çalışıyorum. Bu anlamda yardımcı olmaya çalışıyorum. Birlikteliğimizi sürdürebilmek adına kendi tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum. Zira bu da bana göre takım için mühim.
0: Evet tabii artık son sorularımıza yaklaşıyoruz. Yaklaşan yeni sezonla ilgili neler söyler? Şüphesiz farklı kulvarlarda önemli hedefleri var takımımızın. Şampiyonluk hedefiyle yola çıkıyoruz. Nasıl değerlendirir yeni sezonu?
3: Well, now we are coming to the final questions. My question is about the new season, the oncoming season. What are your thoughts about oncoming season? Because we are going to play in a different competitions and as usual, of course, we will try to do our best to get this trophies and to win the title as well in this Super League. What do you want to say about the new season and about our goals?
1: Of course, our goal is win every title, of course. But the first thing we need to do our best. It's the most important. We need to give all blood, all life inside the pitch. We need to give everything and push the fans for outside. That's the more important. And at the end of the season, we don't know. We have to there, but I hope when we'll be there, we'll be champion. We try everything for this.
3: Can you repeat the last sentence, please? We have to push the fans
1: together with us outside, and I hope at the end of the season we will arrive there champion.
2: Elbette hedefimiz oynadığımız tüm kulvarlarda başarılı olmak, yani her şeyi kazanabilmek. Her şeyden önce ilk olarak yapmamız gereken şey tabii ki de en iyimizi sahaya yansıtmak, en iyimizi ortaya koymak. Bu bana göre en önemli olan şey. Tabiri caizse kanımızın son damlasına kadar sahada mücadele etmeliyiz. Bunun için savaşmalıyız. Tabii ki de taraftarlarımızı da gösterdiğimiz performansla beraber kendi tarafımıza çekmeliyiz. Onların desteklerini almalıyız. Bunu da göstereceğimiz mücadeleyle göstermeliyiz. Onları bu şekilde ancak kendi tarafımıza çekebiliriz. Onların desteklerini çünkü hissetmek isteriz her zaman. Umarım bu sezon içerisinde yine her zamanki gibi her şeyimizi ortaya koyacağız. Ve en sonunda da öyle umut ediyorum ki şampiyonluğa varan noktaya ulaşacağız, şampiyonluğu elde edeceğiz.
0: Evet, tabii son soruyu soracağım şimdi. Hafta sonunda taraftarlarımızla bir araya geldiler tesislerimizde ve hakikaten yine tarihi günlerinden birini yaşadı Topuk Yaylası tesislerimiz. Hem organizasyonla ilgili hem de yeni sezonla ilgili taraftarlarımıza neler söyler?
3: Well, the last question is that we experienced one of the historical moments in Fenerbahçe's history because fans came here for supporting us and they made an organization. And what do you say about the new season and about their supporting by coming here?
1: We want to say thank you for the fan support us and let's do together to all season. That's more important. We are one with players and the fans all together.
2: Öncelikle buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Birlikte başaralım, birlikte mücadele edelim, hep birlikte hareket edelim. Çünkü biz biriz, tek yumruğuz. Dolayısıyla hep birlikte en iyisini ortaya koyalım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bu yoğun antrenman programında bize vakit ayırdığı için ve yeni sezonda başarılar diliyoruz.
1: Thanks so much.
3: Çok teşekkür ederim.
0: Sana da teşekkürler sevgili Zaruhan. Hakikaten yoğun programda sen de burada bizim röportajımızda bizlere yardımcı oldun. Evet, günün röportajı programında Sarı Lacivertli ekibimizin, futbol takımımızın en önemli isimlerinden Fred'i konuk ettik. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Bu bir tekrar yayındır.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Can Genç'le Haber Masası başlıyor.

0: Herkese selamlar sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gold'lesiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bugün de bir haber masası programında sizlere ben eşlik edeceğim. Ben Can Genç. Tabii ki birçok konuğumuz olacak. Birçok aslında takımımızı konuşacağız. Dört büyükleri konuşacağız. Son dakika gelişmelerimizi tabii ki ondan önce de aktarmak istiyorum ki Trabzonspor ve Fenerbahçe tarafında iki tane transfer oldu. Esasında zaten Trabzonspor'un geçen sezonki kadrosundan da yer alan Onana tekrardan Trabzonspor'a geldi ki kap bildiriminde de 2 milyon euro imza parası ve 3,5 milyon euroluk bir maaşı olacağı, bir yıllık kiralık olacağı konuşuldu, yazıldı, çizildi. Bunları da sizlere aktarmak istedim ki bunun yanında da Fenerbahçe Nathan Ake'yi açıkladı. Ancak henüz ne kadara alındığı hakkında bir bilgimiz yok. Tabii ki program için dedi. Bunun detayları çıkarsa bizler de tabii ki sizlere paylaşacağız. İrfan 25 hattımızda olacak zaten Fenerbahçe bölümüyle alakalı. Kendisine de sorarız. Birçok detayı değineceğiz ama tabii ki Alper abiyle başlayacaktık. Buradan Alper abinin bir yakını vefat etmiş. Ona da Alper abiye de başsağlığı dileyelim tekrardan. Emre Eren bizlerle beraber olacak ki Emre abi de hakikaten son dakikada bizi kırmamasından da dolayı bir kez daha teşekkür etmek istiyorum kendisine ki kendisi de çok çok değerli bir isim. Bizler adına Radyo Gold'e her zaman desteğiyle özellikle bütün yayıncıların programlarına desteğiyle de bizleri çok çok mutlu ediyor. Onu da bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Emre abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk sevgili Can. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok çok teşekkür ederim. Emre abi tabii ki bugünkü akışta Beşiktaş'la başlamak istedim. Çünkü aslında birazcık karışık bir süreç olduğu konuşuluyor. Biraz haberlerde bilgi kirliliği olduğu konuşuluyor ki bu dikili taş arsasından bir meblağ bir parayla alakalı bir konu varmış. Biz de tabii ki gün içinde Radyo Gold'de birçok yayıncıyla da yayın yaptık ama Emre abi buradan temiz bilgiyi senden alırız diye düşünüyorum. Yani buradaki durum nedir? Bankalar Birliği ile alakalı durum nedir? Esasında birazcık saha dışında Beşiktaş'taki süreci senden dinleyebilir miyiz Emre abi?
1: Aslında sevgili Can yani tüzükte yazan bazı gerçekler var. Tüzükte yazan gerçekler de bazen kulüplerin içerideki yönetim kuruluyla ilgili akışlarını da doğru yansıtmıyor ortaya. Yani Beşiktaş kulübünün sonuçta bir parası var. Bu parayı evet Bankalar Birliği'ne yatırması lazım. Fakat başkan ve yöneticiler daha önce Bankalar Birliği'ne bu parayı ödedikleri için birkaç bankaya, orada yükten kurtuldukları için kendi ceplerinden ödemeler yaptıklarını biliyorum. Transfer harcamaları yaptıklarını biliyorum. Bir kısım da buradan kendi ödediği paralara aktarma yaptıklarını görüyoruz. Aslına baktığın zaman hani hukuken, tabii hukukçu değilim ama hukuken doğru olmadığını söyleyenler var, hukuken doğru olduğunu söyleyenler var ama günün sonuna baktığımız zaman burada da bir gerçek var, burada da bir yönetim kurulunun kararı var. Yani yönetim kurulu burada inisiyatif alabilir, burada karar değiştirebilir, bunu da karar defterine yazabilir. Sonuçta onlar da, yöneticiler ve başkan bunu düşünüyor. Onlar da diyorlar ki biz diyorlar bu paranın büyük çoğunluğunu transfere kullanacağız ve içeride ödeme yapan yönetici arkadaşlarımıza merhem olmaya çalışacağız. Çünkü Beşiktaş Yönetim Kurulu'nda çok ciddi insanlar var ve çok ciddi paralar ödediler bugüne kadar. O yüzden onların da bir kısım rahatlamaları son derece doğal olduğunu düşünüyorum. Her şey Beşiktaş için. Beşiktaş bunu kendi içerisinde çözebilir ama basında bazı şeyler doğru şekilde yansıtılmıyor. Onu da söylemek lazım.
0: Çok doğru abi. Tabii ki yani buradan temiz Beşiktaş bilgilerini abi senden almak her zaman bizler adına da çok çok, çok keyifli. O yüzden de hakikaten desteğin için çok çok teşekkür ederiz abi. Tabii ki birkaç tane daha sorun var ister istemez. Tabii ki şu anda Beşiktaş taraftarları biraz da basketbol şubeyi de merak ediyorlar. Yani Euroleague için ne kadar bir bütçe olacak? Hangi sponsorlarla anlaşılacak? Yani birazcık açıkçası basketbol şubeye de yatırılması beklenen bir para var. Yani bu sene Beşiktaş'taki mali düzen hakkında birazcık aslında net bilgiler alabilir miyiz Emre abi?
1: Tabii ki. Futbol takımıyla ilgili ödemeler ve ayrılan bütçeden hiçbir şekilde basketbola aktarım yapılmayacak. Bunu söylemek istiyorum. Bunu aldım, net bir bilgi. Ama tabii bak, basketbol şubesine gelecek paralar da hem sponsorlar desteğiyle hem de tabii ki bir kısım bu dikili taş projesinden gelen rakamdan da mutlaka oraya aktarılacak. Ama basketbolla futbolu Beşiktaş yönetimi ayırmış durumda. Futbolun bütçesinden kesinlikle

0: basketbol aktarmayacak ve Beşiktaş'ın biliyorsun Euroleague olduğu için şu anda sponsorlar da çok yüksek bir şekilde Beşiktaş'a sponsor olmak istiyorlar. İyi rakamlar vermek istiyorlar ve buradaki bütçeyi de oradan gelen sponsorluk ücretleriyle birlikte Beşiktaş çok güzel bir şekilde, gayet olumlu bir şekilde ben harcayacağını düşünüyorum.
1: Peki tabii ki şimdi biraz da aslında Beşiktaş taraftarı için önem arz eden konuya dönmek istiyorum abi. Bugün kombine yenilemelerinin de son günü ki benim de birçok Beşiktaşlı arkadaşımla sohbet ediyorum. Kendilerinden duyduğum şey, yani kapalı tribünde yer alan, yani 400'lü bloklarda yer alan arkadaşlarımın kombinelerinden zam oranı çok yüksek oldu. Yani diğer zamlara göre kapalı tribününde, Beşiktaş kapalı tribünündeki zamlar çok yüksek olduğundan dolayı birçok kişi yenilememe durumunda imiş, öyleymiş. Bunu söylememi istediler ki Emre abi, yani buradaki kombine fiyatları hakkında da birazcık aslında sana soru sormak istiyorum abi.
0: Aslına baktığımız zaman kombine ücretlerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin çok daha altında, onu söylemek lazım. Ama tabii ki taraftar başarı istiyor, taraftar doğru bir oyun istiyor, taraftar transfer istiyor. O yüzden de biraz bekletiyorlar. Benim de arkadaşlarım var gerçekten. Yani hani oynanan futbola göre, yapılan transferlere göre çok fazla fiyat olduğunu söyleyenler var. Ama bunu yönetim kurulu bence bir istişare edecektir. Mutlaka bu kombine fiyatlarının bir kısım daha düşeceğine inananlardanım, onu söyleyeyim. Çünkü Beşiktaş'ın taraftarın da Beşiktaş'ın ihtiyacı çok elzem olduğu bir dönem yaşıyoruz. Bu birlikteliği asla kaybetmemeliyiz. Burada bence hakkaniyet olanı yönetim kurulu ve sevgili başkan, Sayın Başkan Serdar Adalı mutlaka bunu dile getirecektir. Hatta bizler de bu konuyla ilgili yönetim kurulundan abilerimizle, kardeşlerimizle bunları paylaşıyoruz. Çünkü burada güç birliği Beşiktaş'ın başarıya gitme sürecini başlandıracaktır. Onu taşlandıracaktır. Biz artık bu sene yapmış olduğumuz transferlerle, o seyirci gücüyle hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın arasına girip doğru bir oyun ortaya koyup potansiyel oyunumuzu sahaya yansıtıp o Beşiktaş ruhunu ortaya koymamız gereken günlerden geçiyoruz. Bunu da bence Beşiktaş camiası el birliğiyle bir şekilde halledecektir. O yüzden kimse merak etmesin, kombine sahipleri merak etmesin, mutlaka ilk hak zaten onlardan yana olacaktır ama biraz daha beklemeleri, biraz daha transferlerin netleşmesiyle birlikte bence yönetim kurulu burada hakkaniyetli bir fiyat çıkartacağını düşünüyorum.
1: Tabii şu anda okuduğum haberlere bakıyorum, biraz da göz gezdirmeye çalışıyorum Emre abi aynı zamanda ama
0: bugün bizi üzen bir haber geldi.
1: Lütfen abi.
0: Fenerbahçe biliyorsun Ake'yi açıkladı. Stoperi. Manchester City'de oynayan, yaklaşık 6 senedir Manchester City'de önemli işler yapan Hollandalı stoperi renklerine bağladı. Arkasından Fenerbahçe yönetiminin Vlahovic'le de sıkı bir görüşmeler trafiğine gireceğini konuşuyorlar. Konuşulmaya başladı. Bizim için, yani Beşiktaş camiası için olumsuz bir haber. Çünkü bizim gerçekten olmazsa olmazımız, çok değerli bir santrafora çok bir şekilde bu yıl özelinde ihtiyacımız var. Sadece Orta Ligi götürmek istemiyoruz. Çok değerli bir santrafor almak istiyoruz. Bunun en baş oyuncularından biri de biliyorsun Vlahovic. Uzun zamandır görüşüyor Beşiktaş. Çok yakın görüşmeler yaptı. Kendisiyle ve menajeriyle ayrı ayrı görüşmeler yaptı ve son noktaya kadar geldiğini düşünüyorum. Arada çok az bir pürüzler kaldı ama burada Fenerbahçe'nin tabii devreye girmesi biraz Beşiktaş'ın elini sıkıştırabilir. O yüzden başkan ve yönetim kuruluna ben buradan da seslenmek istiyorum.
1: Lütfen.
0: Çok yakın zamanda Vlahovic transferini taraftara duyurmak zorundalar. Çünkü Beşiktaş önce çok doğru bir teknik adam aldığına inanıyorum. Ama doğru teknik adamla, doğru oyuncularla bir şeyler yapabilirsiniz. O transfer politikasında da, o transfer sürecinde de Beşiktaş kulübü çok doğru transferlere gitmesi lazım ki önce bir oyun ortaya çıkması lazım. Sonra da şampiyonluğun büyük adaylarından biri olması lazım. O yüzden beni bugün biraz endişelendirdi bu haberler. O yüzden bence başkan ve yönetim kurulunun çok kısa zamanda Vlahovic transferini açıklayacaklarını düşünenlerdenim.
1: Vallahi Emre abi, açıkçası futbol gözüne aşırı güvendiğim için şu soruyu da sormak istiyorum. Trossard transferine ne diyorsun? Yani olacak gibi mi? Sonuç olarak okuduğum haberlerin doğrultusunda Beşiktaş'ın ilgisi olduğunu görüyorum. Trossard Beşiktaş'a ne katar? Ve aynı zamanda mümkün müdür bu transfer ve ne zaman gerçekleşebilir diye sormak istiyorum.
0: Trossard zaten Arsenal'de kendi rüştü ve gücünü ispatlamış çok önemli bir kanat oyuncusu biliyorsun. Hı hı. Belçika takımında da önemli işler yapmaya devam ediyor. Yani Trossard Beşiktaş'a bir katkı verir mi sorusuna şöyle bir yanıt vermem lazım. Kesinlikle katkı vereceğini düşünüyorum ama biraz yaşla alakalı 31 yaşında olması biraz tabii endişelendiriyor insanları ama sonuca baktığımız zaman Galatasaray bir Mertens transferi yapmıştı hatırlayacak olursan.
1: Doğru.
0: O da o yaşlarda gelmişti ve tarihinin en önemli oyunlarından birini oynatmıştı Galatasaray takımına. Biz de Trossard'dan çok umutluyuz. Beklentimiz çok yüksek. Önce Arsenal kulübü 20 milyon euro bedel söyledi Beşiktaş kulübüne. Sonradan bunu 12'ye düşürdüler. Beşiktaş kulübü 12 verdi. Görüşmeler devam ediyor. Ne noktasına geldi? Trossard'ın meselesinde ufak tefek sıkıntılar var. Onları da aşağıdan ben çok yakın zamanda hem Trossard'ın hem Vlahovic'in Beşiktaş kadrosunda önümüzdeki yıl içerisinde olacağını düşünenlerdenim. O da olursa en azından omurgamızı çok sağlam bir şekilde artık o işlevi ortaya koyacağız. Hatta şunu da söylemek istiyorum.
1: Lütfen abi.
0: Hatta şunu söylemek istiyorum. Son dakika gelişmesi bu. Bugün çok önemli bir gelişme oldu. Büyük ihtimalle Salih Özcan transferi de bitmek üzere. O da Eylül kulağında. Yani arada çok küçük. Yani 250-300 bin eurolar kalmış. Bu yüzden Beşiktaş'a böyle bir transfer de gerçekleşmişse yavaş yavaş artık Beşiktaş Vincenzo Italiano'nun istediği oyun potansiyeline bu transferlerle ulaşacaklar. Hocadan da bu yıl üzerinde çok umutluyum.
1: Emre abi yani tabii ki seninle daha önce istişarelerimiz çok çok oldu belli başlı isimler üzerinden ki Outtara'yı da konuşmuştuk ama dinleyicilerimiz de tabii ki merak ediyor oyuncuyu. Yani Beşiktaş'ta Outtara nasıl bir etki yaratabilir veyahut da beklentinin altında mı kalır? Bir de aynı zamanda tabii ki bedelini tam olarak belli başlı kaynaklar yani farklı farklı gösterdiği için oyuncuya bonservis ve maaş olarak tam olarak ne verildiğini biliyor muyuz abi? Bunu sormak istiyorum.
0: Valla bunu son öğrendiğim duyumum şu 6,5 milyon euro bir maaş ödenecek. Bonservis bedeli ödenecek. Kendisine de 2 milyon euro bir maaş ödeneceğini söylüyorlar. Çok genç bir oyuncu. 21 yaşında. Monaco'da zaman zaman forma giymiş ama orada bir Oliver Silva diye bir oyuncu var. Yani o sakatlandıktan sonra biraz forma giymiş. Bende biraz şöyle bir şey var. Evet çok rüştünü ispatlamış bir oyuncu budur değildir. Atletik özelliği yüksek. Özellikle oyunu ofansif tarafını çok doğru oynayabilen bir sol bek olduğunu biliyorum. Çok yakın bir arkadaşım, scouting bir arkadaşım 5 tane canlı maçını izlemiş. Yani Rıdvan'la aynı seviyede olduğu söyleniyor. Tabii genç oyuncu olduğu için Beşiktaş bu genç oyuncuya yatırım yapmak istiyor. Bunu biraz sahneye çıkartıp yarın 25-30 milyon eurolara da satabilir. Bu da olabilir. Fakat şöyle de bir aksi bir durum olabilir. Rıdvan oyuna iyi başlarsa, Rıdvan lige iyi başlarsa Rıdvan'la da bir başlangıç yapılabilir. Yani Rıdvan ayarında bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Aslında Beşiktaş'ın oraya direkt oynayabileceği yani oyunu force edebilecek bir sol beke ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ama yönetim kurulu da burada şöyle düşünüyor. Hocanın istekleri doğrultusunda biraz daha genç oyunculara yönelmek istiyor. Burada da bence haklı da çıkabilirler ama ben de biraz soru işareti var mı diye soracak olursam ben de ufak bir soru işareti var bu oyuncuyla.
1: Ya Emre abi son sorumu da sormak istiyorum açıkçası. Şu anda ya bir haber okudum ve kale arkası tribünlerinden aslında koltukların 3 santim daraltılıp 46 bin kişilik bir stadyum kapasitesine ulaştırılacağı haberini okudum. Bu doğru mudur abi?
0: Doğru.
1: Bu işlem ne zaman yapılacak peki? Yani
0: doğru. Bu lig bitmeden bunu başarmaya çalışıyor yönetim kurulu. 4000 tane koltuk yerine getiriliyor. Yani 4000 kişilik yer açılıyor. Burada 4000 kişi de bence çok önemli bir mesele Beşiktaş'ın meselesi. Zaten biliyorsun bizim kale arkasında oturan tribünlerde oturan taraftar gruplarımız çok fazla koltukta oturmayı seven gruplar değil.
1: Doğru.
0: Onlar hep ayakta duruyorlar. Yani o yüzden biraz daha safları sıklaştıracaklar ama bu Beşiktaş'ın faydasını olacak, eksiğini olmayacak diye düşünüyorum.
1: Peki. Emre abi çok çok teşekkür ederim. Bizi kırmadın. Geldin Beşiktaş hakkında hakikaten çok değerli bilgilerini bizlerle paylaştığın için çok çok teşekkür ederiz abi.
0: Ben teşekkür ediyorum sevgili Can. Radyo Gol'de her zaman varız biliyorsun. Sen ve Berk'in benim bende yeri çok farklı. Sizler bana rica ettiğiniz zaman mutlaka yayında olmak istiyorum. Bu arada şunu da hatırlatmak
1: lütfen
0: istiyorum
1: abi.
0: Dinleyicilerimize. Ben geçen hafta itibariyle HT Spor'dan ayrıldım. A Spor ekranlarında olacağım bu yıl özelinde.
1: Tamam.
0: Buradan da dinleyicilerimize özellikle bizleri takip etmesini ve A Spor'la devam etmelerini özellikle söylemek istiyorum.
1: Tamamdır abi. Biz de almış olduk bu müjdeyi. Tamam. O halde çok çok teşekkür ediyoruz Emre abi.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ ol. Görüşmek üzere. Çok sağ ol Emre abi. Evet, tabii ki programımızda dört büyüklerden bahsedeceğiz. İlk başta Beşiktaş'la başlamak istedik. Onu da söylemiş olalım. Yani bugünkü çizelgemizde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor şeklinde gideceğiz. Tabii ki haber masasında zaman zaman bunun çok daha farklı sıralamasıyla da gidiyoruz. Bugün bu şekilde bir takdirimiz oldu. Tabii ki bunu sizlere bir kez daha söylemek isterim. Çünkü belli konularda tabii ki dinleyicilerimiz hassas olabiliyorlar. Bunu açıklama ihtiyacı hissettiğim için de bunu söylemiş olayım. Biraz dinleyici mesajlarına gideceğim. Ardından tabii ki kısa bir reklama gitmem gerekecek. Reklamdan sonra tabii ki İrfan 25'te Fenerbahçe tarafını konuşacağız ama şöyle bakıyorum. Beşiktaş her sezon üst üste aynı hataları yapıyor. Transferleri neden bu kadar yanlış yapıyor Beşiktaş diye Bülent Bey'in bir serzenişi var. Ki yani bakalım, tabii ki transfer bir süreç ve şu anda daha Dünya Kupası kaynaklı olarak bir tık daha tam randımanlı, tam transferin hızının en yukarılarda olduğu evrede değiliz. O yüzden de bakalım nihai sonuç ne olacak diye söylemek istiyorum. Hüseyin Mecit Bey güzel dileklerini bizlere göndermiş, sağ olsun. Ki bakıyorum şöyle, haber masasına hoş geldin, hayırlı cumalar Can Genç, Allah işini gücünü rast getirsin demiş. Çok teşekkür ederiz güzel dilekleriniz için. Kadir Bey yazmış, Aki hakkındaki yorumların nelerdir diye. Fenerbahçe bölümünde tabii ki konuşacağız, İrfan 25 ile konuşacağız ama çok kısa şöyle bir yorum yapmış olayım. Benim çok beğendiğim bir oyuncu, ki yani şöyle de söyleyebilirim, Skriniar'la uyumlu bir ikili olacaklarına inanıyorum. Belki birazcık yani çok net kontratak direkt oynayan takımlara karşı atletik dezavantajlar olabilir bu ikilinin ama topa daha fazla hükmedecek bir Fenerbahçe olacağını da hayal ettiğimiz için ve Ederson'un ve Ake'nin de zaten City'den daha önce oynama refleksinin olduğunu da bildiğimiz için bana mantıklı bir transfer olarak geldi. Ama tabii ki yani meblağ çok önemli burada. Şu anda konuşulan paraları düşününce de birazcık bana esasında bonservisleri fazla geldi. Yani maaş tarafı tabii ki normal maaş skalasındaki Fenerbahçe oyuncularını da düşününce hani 6 milyonlar konuşuluyor Ake'nin maaşı için. Bana artık normal gelmeye başladı bu durum. Yani ki bu maaşları çok çok da destekleyen birisi değilim. Bir futbol sever değilim, en azından bunu söylemiş olayım ama bonservis olarak bana biraz fazla gibi göründü konuşulan rakamlar. Ama tabii ki resmi ve nihai rakamları öğrendikten sonra çok daha net bir yorum yapabiliriz. Ama Ake'nin mantık çerçevesinde bir transfer olduğunu inanıyorum. Bir dinleyicimiz bir mecrayı, Yaşar Bey bir mecrayı eleştirmiş. Selam yollayalım Yaşar Bey'e direkt. Bunu bu şekilde lanse etmemiş olayım. John Duran hakkında sorularınız var. Tabii ki bunu 18.45 civarlarına doğru aslında konuşacağız Galatasaray tarafını. Galatasaray'da çok önemli iki tane konuğumuz olacak. Ali Naci Küçük ve Hakan Erol bizlerle beraber olacak. Bunu da söylemiş olalım. Çok kısa bir reklama gidiyorum. Ki bu dinleyicimiz de kimmiş? İsmini göremiyorum ama şu Murat Bey diye görüyorum. Murat Bey'in tabii ki sorularını cevaplayacağız ama Galatasaray bölümünde alayım. Konu çok dağılmasın. Beşiktaş tarafıyla başladık. Şimdi kısa bir reklam, ardından Fenerbahçe'yle devam edeceğiz.
2: Can Genç'le haber masası devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Can Genç'le haber masası devam ediyor.

Evet, kaldığımız yerden devam edebiliriz tabii ki. Fenerbahçe tarafını konuşacağız. İrfan 25 biraz sonra tabii ki müsaitliği varsa bizlere bağlanacak. Kendisiyle de konuştuk zaten gün içinde, ancak şu an çok küçük bir iş olduğunu yazdı. Eğer müsaitliği yaratabilirse kendisini de tabii ki Fenerbahçe bölümünde konuk etmek istiyoruz ki aslında Ake'yi konuşuyorduk, son dakika gelişmesi olarak vermiştik. Yani Ake'nin neler katabileceğine dair esasında İsmail Kartal oyununda biraz daha pasa dayalı bir oyun anlayışı ve savunmadan topu arkadan kurmayla bir oyun anlayışı olursa ki olacağını düşünüyorum. Ederson gibi bir kaleci, Ake gibi o oyun kültüründe oynamaya alışık bir oyuncu, Skriniar gibi zaten rüştünü ispat etmiş bir stoper oyuncusundan bahsedebiliriz. Yani bu arka üçlüyle Fenerbahçe'nin başarılı bir arka üçlüsü olabileceğini inanan taraftayım. Tabii ki dezavantajları olan da bir kadro olduğunu da söyleyelim bu konuda. Yani tempo anlamında özellikle çok çok atletik ileri hattına sahip takımlara karşı Fenerbahçe çok önde kurulursa, o zaman savunma arkasına atılan toplarda birazcık problem yaşanan bir tandem olabilir. Ama onun dışında topa hükmedilen oyunlarda mutlaka Ake'nin katkısı çok olacaktır ki belki o tarz rakiplere karşı daha farklı bir alternatif Jaden'la İsmail Hoca tercihini o yandan kullanabilir. Tabii ki bunların hepsini göreceğiz. Jaden'ın durumunu da göreceğiz. Çünkü birçok haber yazılıyor Jaden Osterwolde'nin gitmesiyle alakalı. Ama yani benim gördüğüm kadarıyla bence o iş bu sene olmayacak gibi hissediyorum. Ama tabii ki transfer bir anlık bir iş. Bir anda bambaşka bir şey de çıkabilir karşımıza. Onu da söyleyelim. Yani mesela Fenerbahçe tarafını konuşurken ister istemez biraz daha Archie Brown'dan da konuşmak isterim. Yani şu anda okuduğumuz bütün haberlerde kampın yıldız olduğu yazıyor ve laktak testlerinde de en iyi test sonuçlarına sahip oyuncu oldu haberlerini okuyoruz. O yüzden de belli başlı şekilde bu şekilde pozitif anlamda da mesela Fenerbahçe taraftarı belki de şaşırmıştır bu duruma diye söyleyebilirim. Yani bunu geçen sene Trabzonspor'da Folcarelli için de söylemiştik. Yani kamp döneminde çok çok iyi gözüken bir oyuncuydu ki hiç kimse zaten Folcarelli'nin Trabzonspor'da bu kadar iyi bir oynayacağını bu sezon nezdinde konuşuyorum beklemiyordu. Ve bir anda oyuncu da gerçekten şahane bir sezon yaşadı Trabzonspor'la. O yüzden de bu kamplar buradaki belli başlı oyuncu performanslarının durumları çok çok belirleyici olabiliyor. Her takım için bunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe tarafını konuştuğumuz bir kısımdayız. Şöyle bakıyorum. Hüseyin Mecit Bey bir kez daha iyi yayınlar dilemiş. Hakan Bey yazmış. Hakan Bey Greenwood olacak mı diye bir mesaj yazmış. Şimdi tabii ki son okuduğumuz haberlere göre bir kere Roma'nın bir atak yaptığı konuşuluyor. Yani bonservis anlamında Roma'nın Fenerbahçe'nin daha üstüne çıktığı haberlerini okuyoruz. Ki aynı zamanda Atletico Madrid'de oyuncu için devreye giren ekiplerden bir tanesi oldu. Ki göreceğiz, yani Greenwood transferi bence bugün yarın sonuçlanacak bir hamle olmayacak gibi geliyor bana. En azından Roma adına da, Atletico Madrid adına da, Fenerbahçe adına da, ki biraz Lookman meblağlarına benzer bir transfer olduğunu söyleyelim. Yani sonuçta Atletico Madrid sol kenarda çok net verim aldığı Lookman'la oynuyor. Aynı zamanda Baena da var. Ki aslında Greenwood sağ kenar oyuncusu ama orada aynı zamanda Giuliano Simeone de var. Ve Marcos Llorente de var Atletico Madrid'de. O yüzden Atletico Madrid'in Greenwood'u aldığı senaryoda nasıl kullanacağını ben çok merak ediyorum. Belki 4-4-2'de bir yardımcı santrafor rolünde kullanabilir Atletico Madrid eğer alır ise. Roma tarafında ama gerçekten hedef oyuncu olacaktır eğer Roma'ya transfer olursa oyuncu. Yani orada da tabii ki bizim kulüplerimizin, yani Türk kulüplerinin verdiği yıllık maaş daha da iyi oluyor bu kulüplere göre. O yüzden de oyuncu tarafının tabii ki yüksek maaştan yana burada belki de tercih hakkını kullanacağını da düşünen taraftayım. Yani bunu göreceğiz. Ama muhtemelen bu iş kim alacaksa 40 milyon euro bantlarına bu iş bitecek gibi düşünüyorum. 55'lerden 45'lere inildiğini okuyoruz. Yani bu iş 40'a biter gibi yorumluyorum. Ama tabii ki göreceğiz. Yani bugünden yarına bir hamle olacak mı? Bugünden yarına bir durum görecek miyiz Greenwood'da? O da soru işareti ki gün içinde birçok kişiyle de konuştum. Birçok kişiyle de istişare de ettik. Girassi
isimli ve Richarlison isimleri bugün ortaya çıkmaya başladı. Yani hatta Emre Eren'in de işaret ettiği Vlahovic ismi de Fenerbahçe'ye aslında yazılmaya başladı. Yani Fenerbahçe tarafının Vedat gibi bir oyuncusu varken bence birazcık daha farklı bir profile gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bu ne demek? Biraz daha bence atletik kabiliyeti yüksek ve dar alanda adam eksiltip kale önünde bir becerikli bir oyuncuya gitmesi gerektiği tarafındayım santrafor olarak. Yani Girassi'nin ben doğru profil olduğunu düşünmüyorum Fenerbahçe adına. Yani biraz aslında şöyle düşünebiliriz oyuncuyu. Belki bilmeyenler vardır. Biraz Onuachu'ya benzeyen bir oyuncu olduğunu söyleyelim ama Onuachu bence bana sorarsanız çok daha farklı bir fizik yapısına sahip olduğu için belli başlı avantajları var. Ben burada güç noktasında benzettim Girassi'yi Onuachu'ya. Ama Girassi'nin bir tık hantal bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. Ve hantal bir oyuncu ister istemez yani o pres şiddetini ve taraftarı ateşleyecek konumda Fenerbahçe taraftarını çok da mutlu edecek bir isim olduğunu da düşünmüyorum Girassi'nin. Yani o bölümde mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin santraforu Balogun'u izledik Dünya Kupası'nda şu ana kadar. Yani gerçi son maç kırmızı kart görmüştü ama gerçekten mesela yani gol noktasında da çok başarılı bir oyuncu. Atletik kapasitesi yüksek bir oyuncu. Yani bir tık daha bu tarz bir profile gidilebilirse Fenerbahçe adına bence çok daha başarılı bir hamle olacaktır.

becerikli bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz tabii ki. Hepimizin tanıdığı bir oyuncu Vedat Muriç. Burada Vedat Muriç'i uzun uzun yorumlamamıza da çok da gerek olduğunu düşünmüyorum. Bir dinleyicimiz esprili bir şekilde yok gerçekmiş. Taylan Antalyalı'nın Galatasaray ile sözleşmesi daha yeni bitmiş diye bir mesaj göndermiş. Hakikaten mi ya? Ben bunu atlamışım. İlginç bir yorum gelmiş bir dinleyicimizden. Selam olsun bu dinleyicimize. Şöyle bakıyorum. Abi Vedat ikinci forvetimiz diyorlar. 30 milyon veriyorlar. Neden enerjilerini birinci forvet için kullanmıyorlar ve o da sakatlandı. Yine forvetsiz kaldın diye. Yani tabii ki ya futbolun içinde bu da var ama Fenerbahçe'nin yaşadığı durum çok büyük bir şanssızlık olduğunu söyleyelim. Yani sonuç olarak yani net bir santrafora gidildi ve oyuncu neredeyse birinci veya ikinci idmanda bir sakatlık geçirdi ve yaklaşık bir ay olmaması bekleniyor. Yani tabii ki Gornik Zarbije eşleşmesinde şu anda hali hazırda olan Fenerbahçe kadrosunun gayet yeterli olduğunu ben düşünen taraftayım ama mutlaka bazı hamleler olması gerektiğini düşünüyorum. Yani Fenerbahçe tarafında çok fazla gönderilmesi gereken oyuncu var ki bugün birçok oyuncunun aslında kamp kadrosunda olduğu açıklandı. Yani birkaç tane ismin kampa dahi götürülmeyeceği konuşuluyordu. İşte Mimovic'lerin, Musabaların, Omar Fayed'lerin içinde olduğu o uzun listenin olmayacağı konuşuluyordu. Ancak bu durum Fenerbahçe spor kulübü tarafından yalanlandı ve kamp oldukça kalabalık bir şekilde, yani milli takımlarda oynayan oyuncular haricinde oldukça kalabalık bir şekilde Avusturya kampında olacağını söyleyelim Fenerbahçe tarafının. Ki şöyle bakalım, Fenerbahçe tekrardan John Duran'a yönelir mi? İsmail Kartal ile bir ivme yakalayabilir mi şeklinde. Yani şöyle söyleyeyim, John Duran ister istemez, yani sizin hedef santraforunuz ise, bir numaralı adayınız ise, çok riskli bir hamle. Sonuç olarak mental olarak problemli bir isimden bahsediyoruz. Ama sizin ana planınızda bir net bir santraforunuz varsa o zaman, yani şu anda konuşulan rakamlar 4 milyon euro maaş ve ücretsiz kiralık gibi rakamlar konuşuluyor Galatasaray adına. Galatasaray bölümünde bunu zaten tartışacağız Ali Naci Küçük'le ve Hakan Erol'la ama yani yine de şunu söyleyelim. Yani John Duran işi birazcık hani ya tutarsa işi gibi, birazcık aslında ufak bir kumar işi gibi olduğu için de bence yani sonuç olarak birinci santrafor olarak düşünülen bir ortamda John Duran'ın transfer edilmesinin çok büyük risk olduğunu düşünüyorum. Yani oyuncunun tabii ki mental problemleriyle alakalı bir durum bu ve bununla ilgili zaten hani yaklaşık 22 yaşında olsa gerek John Duran şu ana kadar 7-8 farklı kulüpte oynadı ve yani ben 22 yaşında bir oyuncunun bu kadar gezdiğini hatırlamıyorum. Yani bu bile bence bazı şeyler gösteriyor. Ha tabii ki belki başarılı olur mu? Olabilir çünkü inanılmaz bir yetenekten bahsediyoruz. Yani Aston Villa'da ben ilk izlemeye başlamıştım doğrusunu söylemek gerekirse. Yani Oli Watkins'in yerine oyuna girerdi. Gerçekten yani inanılmaz bir etki yaratırdı. Hatta Aston Villa'nın hafta içi maçlarında daha çok tabii ki yoğun fikstür olduğu dilimlerde John Duran ilk 11 oynardı. Hafta sonu maçlarında Oli Watkins ilk 11 oynardı. Yani öyle bir oyuncuydu. Yani tabii ki potansiyel ve yetenek olarak yani çok net bir şekilde Türkiye Ligi'ndeki çok başarılı santraforlardan bir tanesi olarak anılabilecek bir oyuncu. Ama ana planda güvenebilir misiniz sorusunun cevabı zaten belli başlı şeyleri John Duran için açıklıyor. Fenerbahçe tarafıyla alakalı da ben böyle bir tasarruf olacağını düşünmüyorum diyeyim. Yani doğrusunu söylemek gerekirse. Ama yine de işte yani tabii ki olur olmaz onu bilemem. Yani böyle bir haber de okumadım bu arada ama işte Dünya Kupası'nda Amerika forması giyen Balogun'u bayağı ben uygun oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki bu benim futbol görüşüm. Bu benden çok çok daha iyi bilen profesyoneller zaten her takımı yönetiyor. O yüzden de en iyisini onlar bilirler diye söylemiş olayım. Tabii ki Fenerbahçe tarafında konuşmaya da devam edebiliriz. Yani şöyle bakılınca birçok ismin aslında gitmesi gelmesi işleri çok fazla konuşuluyor ki yani Livakovic, Diego Carlos, Becao, Omar Fayed, Semedo, Mimovic, Amrabat, Nene gibi isimlerden belki çıkılabilir gibi yorumluyorum. Özellikle Nene tarafından bir bonservis beklentisi var Fenerbahçe tarafının, özellikle bir 20 milyon civarlarında bir beklentisi olduğunu vurgulayalım. Semedo eğer değerini bulursa gitmesi konuşuluyor, yıllık maaşının fazla olmasından kaynaklı. Onun haricinde Becao belki denenecek, işte antrenmanda, kampta Becao'nun durumuna bir bakılacak diye konuşulan haberleri okuyoruz. Ama ben günün sonunda

0: transferinin de olmasıyla beraber olası Osterwolde'nin de kaldığı denklemde Bekao ile yolların ayrılacağını düşünüyorum. Ki bugün Sidiki Şerif'e de bir ilgi olduğunu gördüm Hamburg tarafında. Yani Hamburg kulübünün de satın alma opsiyonlu bir kiralık teklifi ile Fenerbahçe'nin kapısını çaldığını biliyoruz. Bunları da tabii ki daha net bir şekilde bir nihai veyahut da daha resmi bir haber olduğu vakitlerde de sizlere tabii ki Radyo Gol mikrofonlarında doğrudan tabii ki sizlere haber vereceğiz bu konu hakkında diyelim. Fenerbahçe konunun kısmını birazcık aslında ben kendim yorumladım dinleyici mesajlarımızla beraber ki sorularınız varsa 0212 273 10'dan seve seve yanıtlarız. Fenerbahçe ile alakalı sorularınızı alalım. Çünkü biraz sonra zaten Galatasaray kısmına geçeceğiz. İlk kısımda Beşiktaş'ı ele aldık. İkinci kısımda Fenerbahçe ile devam etmeyi tercih ettik. Şimdi esasında bir Ali Naci Küçük'e bağlanacağız. Tabii ki reklamımızdan aramızdan sonra Ali Naci Küçük'le bir bağlantı yapacağız. Hakan Erol'la aslında ideal Galatasaray nasıl olmalıyı konuşacağız. Bu transferdeki acele etmeme tutumunu Ali Naci Küçük'le ve bu tutumun nelere yol açabileceğini veyahut da akıllı bir strateji midir diye bunların detaylarını konuşacağız. Tabii ki iki değerli Galatasaray yorumculuğumuzla beraber onu da söylemiş olalım. Tabii ki programın son bölümüne doğru Aytekin Aka ile beraberdi. Trabzonspor'u ele alacağız. Onana transferi tekrardan gerçekleştirildi. Geçen sezon oyuncu kiralık olarak Trabzonspor forması giyiyordu. Bu sezonda kiralık olarak oyuncu Trabzonspor forması giyecek. 2 milyon euro imza parası ve 3,5 milyon euro maaş olarak açıklandı. Onana'nın transferi, bunu da söyleyelim, kiralık bir anlaşma olduğunu ve bir yıllık bir anlaşma olduğunu da bir kez daha altını çizelim ki Ake haberinde zaten sizlere son dakika olarak geçmiştik. Ake'de gelecek sezon Fenerbahçe forması giyecek. Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer'in açıklaması doğrultusunda Ake ile anlaşıldığı da doğrulandı ve Richarlison haberlerini görüyoruz Fenerbahçe'de ki Ziya Bey'in aslında bir mesajı var. Fenerbahçe'nin çok ciddi bir borcu var. Bu borcu belli bir daha yüksek bir borca nasıl ulaştırabilirlerse onun için çalışıyorlar gibi bir mesajı var. Yani her kulübün çok ciddi borçları var. Yani finansal konularda çok daha uzman insanlar bu konuları çok daha iyi değerlendirirler. Ama yani benim başta zaten bir futbol sever olarak pek anlamadığım konu, yani bu oyuncu maaşları çok mantıklı seviyelerde olduğunu düşünmüyorum ben. Yani bunu Galatasaray ve Fenerbahçe nezdinde söyleyebiliriz. İki kulübün de verdiği, hatta kimi zaman Beşiktaş'ın da diye katalım. Trabzonspor biraz daha bence normal bir seviyede ilerliyor oyuncu maaşları konusunda. Yani kulüplerimizin hakikaten çok çok çok yüksek paralar verdiği ortada ve bu durum biraz da sıkıntılı bir duruma yol açıyor. Yani siz yeni bir oyuncu transfer ettiğiniz vakitte oyuncuların maaş tablosu ortada olduğu için ister istemez kapı çok daha yüksekten açılıyor. Yani oyuncuya verdiğiniz yüksek meblağlar diğer oyuncuların da o meblağı almasına, yani o kadar bile olmasa da kademeli bir artışa yol açıyor ve bu durumda tabii ki kulüpleri finansal olarak ister istemez zorluyor. Bunu da söyleyelim. Onu açıyor alamazlar mı diye bir mesaj gelmiş bir dinleyicimizden. Hüseyin Bey. Yani onu açı konusunda ben Trabzonspor'un satsa dahi ülke içinde bir takıma satmaya sıcak olacağını düşünmüyorum. Doğrudan rakibine hedef oyuncunu vermek, hele hele geçtiğimiz sezon Uğurcan Çakır konusu da varken, olacağını düşünmeyen taraftayım. Ama tabii ki futbol bu. Bunu kestiremeyiz yani, ama muhtemelen olmaz diye düşünüyorum. Şöyle bakıyorum. Daha dün birçok takımın çeşitli ürünler sattığını, gelir elde etmeye çalıştığını, forma sattığını görüyorduk. Ne oldu da bu milyon eurolar havalarda uçuşabiliyor böyle demiş. Vallahi benim de pek anladığım, aklımın erdiği bir durum değil. O yüzden yani siz de bu şekilde düşünüyorsunuz, hani aynı şekilde düşündüğümüzü söylemiş olayım. Yani ben de pek akıl sıra erdiremiyorum onu da bir kez daha vurgulamış olayım. Evet, çok kısa bir araya gidelim. Aranın ardından Galatasaray tarafıyla devam edeceğiz.
1: Can Genç'le haber masası devam edecek.
2: Radyo Gol.

0: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Can Genç'le Haber Masası devam ediyor.
2: Evet, Haber Masası kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe kısımlarını konuşmuştuk. Tabii ki Galatasaray kısmını konuşmak adına da Naci Küçük bizimle beraber. Abi hoş geldin.
3: Teşekkürler, hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
2: Çok çok teşekkür ederiz bizi kırmadığın ve bağlandığın için Ali Naci abi. Tabii ki şu anda Galatasaray taraftarı merak ediyor, transfer konusunu soruyor şu anda chat. Hakikaten Galatasaray'da transferde bir gelişme var mı şeklinde mesajları bizlere atıyor. Ki şöyle de bir durum var abi, bugün tabii Onana ve Ake açıklandığı için Galatasaray taraftarı da transfer bekliyor ki... Esasında belki de biraz daha geç hamleler olacağını okuyorum sağda solda abi, ama tabii ki en doğru bilgiyi senden alırız abi. Lütfen senden alabilir miyiz, bir gelişme var mı abi transferle ilgili?
3: Evet, Galatasaraylılar'da muhtemelen önümüzdeki hafta John Duran transferiyle en azından bir mevkiyi kapatmış ve halletmiş olacak. İster istemez tabii ki kulüpler federasyonun devretmesi sonrasında 10+4 kuralına göre bir projeksiyon hazırlıyorlar ve şu anda Galatasaray'ın mevcut olarak yeni sezonda kadrosunda düşündüğü 8 yabancı artı bir de Renato Naga yer alıyor. Bu da demek oluyor ki Galatasaray 2+3, yani 23 yaş altı 3 oyuncu, 2 de direkt olarak herhangi bir kritere bağlı olmadan yabancı futbolcu takviyesi yapacak. Bu noktada çok değerli görüyor John Duran hamlesini Galatasaray kulübü cephesi, teknik heyeti de. Çünkü John Duran hem 23 yaş altı kategorisine giriyor, hem potansiyelli bir santrfor, aynı zamanda maliyeti uygun. Nitekim de Galatasaray oyuncuyla her konuda anlaşmaya vardı ve şu anda da Al Nassr kulübüyle satın alma opsiyonunu kiralık formülü üzerine Galatasaray görüşmelerini sürdürüyor. Muhtemelen önümüzdeki hafta netleşmesini bekliyoruz ve olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz açıkçası John Duran transferi. Galatasaray'da zaten 7 Temmuz'da Kemerburgaz'da futbolcular etap etap sağlık kontrollerine tabi tutulacaklar. Daha sonrasında da öncelikli olarak İstanbul'da çalışmalara başlayacak. Çok olağanüstü bir gelişme olmazsa John Duran'ın İstanbul'daki yeni sezon çalışmalarına katılmasını bekliyoruz. Zaten Okan Buruk sezon bittiğinde Galatasaray yönetiminden olmazsa olmaz takviye talep ettiği 3 oyuncu var. Bunlar 10 numara pozisyonu, yani forvet arkası, bağlantı oyuncusu istiyor. Bir 8 numara, 6-8 numara istiyor Okan Hoca. Bir de yedek golcü takviyesini mutlaka ve mutlaka olarak belirtmişti. Onu John Duran'la halletmiş olacak Galatasaray.
2: Peki Icardi kısmında soralım, oraya bağlantılı olduğu için. Yani John Duran olursa Icardi olmayacak diye mi anlamalıyız, yoksa nasıl anlamalıyız abi?
3: Hayır, Icardi'den bağımsız John Duran transfer sürecini yürüttü Galatasaray. Yani Icardi kalsa da gitse de zaten Galatasaray John Duran'ı kiralık olarak kadrosuna katacaktı ve yani Icardi kalıyorum dese de bu saatten sonra biraz zor, ama aradan geçen yaklaşık olarak 45 gün var. Halen Icardi Galatasaray'ın teklifine olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapmadı. Bu saatten sonra açıkçası biraz birliktelik zor gibi gözüküyor. Ama Icardi dahi Galatasaray John Duran'ı alacaktı. Çünkü yıpratıcı bir sezon geçirdi Galatasaray. Şampiyonlar Ligi'lik kupa serüveni derken 3 kulvarda Osimhen'in yokluğunda Galatasaray açıkçası üretmekte, gol bulmakta, o baskıyı ön alanda yapmakta çok zorlandı. Icardi bunu tamamlayamadı. O yüzden Osimhen'in yokluğunda özellikle Okan Buruk John Duran'ın bu görevi yapabileceğini düşünüyor ki gerçekten de John Duran, evet, belki sağ dışında problemler yaşayan bir oyuncu, mental olarak hep çok güçlü, çok sağlıklı kalamayan bir oyuncu, ama geçmiş hatalarından ders çıkaran bir profil çizdi. Galatasaray kulübüyle yaptığı görüşmelerde yaklaşık olarak 6 aydır sarı kırmızı takıma gelmek isteyen genç bir potansiyelli futbolcudan bahsediyoruz.
2: Doğru.
3: O yüzden hani John Duran'ın gelmesi Icardi'ye veda edildiği anlamına gelmiyor ama zaten o vedanın da yavaş yavaş zamanı geldiğini belirtmek gerekiyor.
2: Peki şunu sormak istiyorum abi. Şimdi tabii ki 10 numara mevkisinin altını çizdiğin için bunu sormak istiyorum. Bruno Fernandes olasılıklı bir transfer midir Galatasaray adına? Bunu öncelikle sormak isterim. Ve aynı zamanda Noah Lang için bir girişim olacak mı? Bunu da merak ediyorum abi.
3: Ya şu Noah Lang'la başlayayım. Ya benim ağzımdan benim kalemimden çıkmış gibi sosyal medyada birçok Galatasaray hesabında işte Barış Alper giderse Galatasaray Noah Lang kalacak vesaire gibi haberler dolaşıyor. Bu haber bir kere %100 benim haberim değil.
2: Tamam.
3: Kesinlikle. Çünkü Galatasaray'ın Barış Alper'i satmak gibi bir düşüncesi ve projeksiyonu yok açık bir şekilde. Yani çünkü mevcut 10+4 kuralında da Barış Alper ister istemez çok daha kıymetli, çok daha önemli hale geldi.
2: Şüphesiz.
3: Galatasaray kulübü için. Bu yüzden herhangi bir şekilde Barış'la alakalı bir ayrılık durumu söz konusu değil. Önce bunu belirteyim. Hı hı. Bunun dışında ya Bruno Fernandes Galatasaray kulübünde birçok kişinin hayali olarak nitelenebileceğimiz bir oyuncu. Hı hı. Evet, Galatasaray girişimlerde bulundu. Mensuren kümle görüştü. Oyuncunun temsilcisiyle görüştü ama Dünya Kupası sonrası için her iki taraf, yani hem kulübü hem de Bruno Fernandes, Dünya Kupası sonrası görüşüp detayları konuşmak istedi ama ilk girişimlerde Bruno Fernandes İngiltere'de Manchester United kulübünde 12 milyon pound garanti ücret buluyor ve Galatasaray'dan yapılan ilk temaslarda 20 milyon euroluk bir yıllık ücret talep etmişti. Bu rakam biraz Galatasaray'ın istediği ayırdığı bütçenin üstünde açıkçası.
2: Bonservis olarak ne kadar beklentileri var abi?
3: 50 milyon euro istedi Manchester United. Hı hı. Orada da Galatasaray'ın açıkçası hayal kurarken hedeflediği bonservis rakamının üstünde bir rakam. Hı. Buraları işte Galatasaray zaten hem Sayın Başkan Dursun Özbek hem Sayın Abdullah Kavukçu acele etmek istemiyor ve doğru rakamlara doğru oyuncuları katmak istiyor. Yoksa bugün parayı bassa Galatasaray oyuncu indirir ama maliyeti şu an yüksek olduktan sonra açıkçası o ister istemez kulübe de zarar veriyor. Takım içindeki dengeye de zarar veriyor. Hı. O yüzden Galatasaray mesela Lucas muhteşem bir transfer örneği. İki ay görüştü Lucas Torreira'yla Galatasaray Arsenal kulübüyle.
2: Doğru.
3: 15'e başlayan pazarlığı 6 milyon euroya finalize etti. O yüzden işte Can Uzun da o bölgenin adaylarından bir tanesi. Bruno Fernandes o bölgenin adaylarından bir tanesi. Premier Lig'de Galatasaray'ın özellikle 8 numara pozisyonu için istediği 2 hatta 3 farklı oyuncu var.
2: Tam onu soracaktım. Onları da almış olalım abi senden tabii ki.
3: Evet, 2-3 farklı oyuncu var. Bir tanesinin ismi çıktı. İlgi yazısı göndermişti. Burnley'de oynayan futbolcu.
2: Ugo Çukwu abi galiba. Ugo Çukwu.
3: Aynen. Aynen, onun için bir ilgi yazısı yolladı Galatasaray. O bölgede 2-3 alternatif var Galatasaray'ın. Bekleyip görelim.
2: Son olarak şunu da sorayım abi. Çok kısa tabii ki teşekkürümüzü ederiz ondan sonra tabii ki Ali Naci abi ama bu transferin olması demek Lemina'nın ayrılacak olması mı demektir? Veyahut da Lemina'nın artık alternatif veyahut da rotasyon oyuncusu olacağını mı anlamalıyız?
3: Yani plan o yönde. Lemina'nın ayrılması ya da kalmasıyla alakalı biraz erken bunu konuşmak için. Bir hafta 10 günlük daha zamana ihtiyacı var. Galatasaray kadro niteliği olarak daha üst seviyeye çıkmayı düşünüyor ama mevcut mali şartlar, kontrat şartları buna izin verir mi? Acaba o rakamlara ya da bir üstüne Lemina'dan daha iyisini, daha gencini çekebilir miyiz diye bir görüşme trafiği var. Aslında Lemina'nın kontratı da hazır. Kontratı da yollandı oyuncuya. 3,5 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme gönderilmişti ama 10+4 kuralında federasyon ısrarcı davranınca Galatasaray biraz orada şu anda deyim yerindeyse top çeviriyor. Zaman kazanmaya çalışıyor. Eğer ki daha uygun rakamlara bulabilirse daha nitelikli bir oyuncu, o zaman oraya gider. Lemine'ye kontrat yapmaz ama tabii ki Lemine'ye şimdi bonservis vermeyeceksiniz, imza parası vermeyeceksiniz. Bu sebeple de hani Lemina'nın da kalma olasılığı hala mevcut. Ağırlıklı olarak Okan Hoca Lemina'yı şu sebeple kalsın raporu verdi. İşte hem orta sahada hem stoperde hem bek pozisyonunda Lemina'yı rotasyonda

0: joker oyuncu olarak kullanabileceğini dile getirdi. Hı hı. Galatasaray yönetimine. Şimdi o bölgede Galatasaray arayış içinde, bazı futbolcularla görüşme, maliyetleri, bonservis rakamları, bunlar üzerine çalışılıyor. Hı hı. Oradan çıkacak sonuca göre de bir hafta 10 günlük dilimde, eğer ki Galatasaray maliyet olarak ve nitelik olarak daha iyi bir oyuncu bulamazsa, o zaman Demirel'e 2 yıllık sözleşme imzalayacak.
1: Abi tabii ki son soru demiştim ama aklıma bir soru geldi. Çok içimde kalmasını istemiyorum. O yüzden de sormak istiyorum. Abi çok kısa. Davinson Sanchez Como ilişkisiyle alakalı bir durum var mı? Orada eğer bir ayrılık olacaksa nasıl bir, yani herhangi bir stoper adayı konuşuldu mu diye sorarak aslında son sorumu yöneltmiş olayım abi.
0: Davinson konusunda da Galatasaray aynı Manchester United gibi top satıcı rolünde, deyim yerindeyse Dünya Kupası sonrasında net bir değerleme yapmak istiyor ama ilk girişimlerde, yani turnuva başlamadan önce Galatasaray'ın aracılarla, yani menajer üzerinden gelen teklife yanıtı 30 milyon euro olmuştu. Davinson Sanchez için Galatasaray bu rakamı istiyor. Komodo Şampiyonlar Ligi'nde katılma başarısı gösterdi ve gerçekten Davinson'da çok iyi bir turnuva geçiriyor. Dünya Kupası'nda iyi bir performans sergiliyor. Muhtemelen turnuvadan sonra gelecek rakama göre Galatasaray orada kararını verecek. Yoksa Davinson Sanchez'de daha yeni kontrat uzattı. Galatasaray performansından memnun. Dediğim gibi eğer 30 rakamlarına gelirse teklif, işte o zaman bir değişim söz konusu olur. O bölgede de Van Dijk'ı çok düşündü Galatasaray. Hatta ilk görüşmeleri de yapmıştı turnuva öncesinde Van Dijk'la. Hani transfer şartlarını öğrenmek, maliyet kalemini çıkarmak için. Davinson giderse konuşacağımız isimlerden bir tanesi Van Dijk olur.
1: Peki. Ali Naci abi çok çok teşekkür ederim bir kez daha. Kırmadın bizi, geldin.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi akşamlar.
1: Çok teşekkürler abi. Ali Naci Küçük bizlerle beraberdi. Galatasaray konuşmaya devam edeceğiz bu arada. Yani yaklaşık şöyle de biraz daha mesajlara da bakmak istiyorum. Hakan Erol'la devam edeceğiz Galatasaray tarafında. Ali Naci Küçük'ten aslında çok detaylı ve çok aslında net bilgiler aldık. Yani birazcık şu anda Galatasaray'ı kafamızda şematize edebiliyoruz. Yani şöyle, tabii ki Dünya Kupası olmasından da kaynaklı olarak ve Galatasaray'ın sezonu geç açmasından da kaynaklı olarak transferde çok fazla acele etmediğini görüyoruz ki bunun finansal olarak ileride daha iyi olacağını zaten Ali Naci Küçük söyledi. Yani belli başlı transferleri Galatasaray şu anda yapsa daha pahalıya yapacağını ifade etti. O yüzden de birazcık daha beklemenin beklendiğini ifade etti Ali Naci Küçük. John Duran tarafıyla alakalı artık İş bittiye yakın olduğunu, tabii ki transferde son dakika bir pürüz olabilir. Her zaman transferler %100 imzalanmadan gerçekleşti demek yanlıştır. Ama Ali Naci abi de, yani eğer çok çok büyük bir sıkıntı olmadığı koşulda John Duran'ın Galatasaray'la anlaştığını bizlere vurguladı. Ki göreceğiz. Yani benim de yorumum şu şekilde olmuştu ki bir dinleyicimiz vardı, hatta o dinleyicimizi de kırmayalım. Onun sorusunu bir kez daha öne çıkarmak istiyorum. Şöyle bakacağım, o dinleyicimiz John Duran'la alakalı sorusu vardı. Dinleyicimizin ismini göremiyorum ama Murat Bey yazmıştı. John Duran Galatasaray işini zaten aslında dolaylı yoldan Ali Naci abiye sormuş olduk. Sizin de sorunuzu yanıtlamış olduk. Şöyle bakıyorum, Halil Dervişoğlu ile birlikte bir Ahmet Spor'la bir anlaşmalı bir durum varmış. Ondan bahsetmiş. Tam bilmediğim bir konu olduğu için çok net bir yorum yapmayayım. Fenerbahçe tekrardan John Duran'a yönelir mi diye sormuştunuz zaten. O soruyu yanıtlamıştık. Yani ben hiç zannetmiyorum. Yani artık herhalde Galatasaray'da olur. Ki yani bence şöyle de yorumlamak isterim. Yani John Duran'ın birinci plan oyuncusu rolünde olması bence her takım için çok büyük bir risk. Ama birinci plan oyuncusu değil ama ikinci, yani bench oyuncusu veyahut da işte yabancı bir tabir kullanacağım ama süper yedek değil, süper sub diyelim, süper yedek diyelim, yani süper yedek rolünde maç başı mesela 30 dakika oynayan, zaman zaman Osimhen'in dinlendiği denklemde esasında belli başlı özelliklere benzeyen bir oyuncu olmasından da kaynaklı olarak sahaya sürmek bence mantıklı bir ikinci adam transferi olarak yorumlayabileceğim birisi. Tabii ki mental faktörleri bu
2: şekilde olan bir oyuncu olmasaydı bu meblağları dahi konuşamazdık. Zaten bizim ligimizde de bu yaşta belki de gelmezdi diye yorumluyorum. Hani tabii ki gelirdi belli bir noktada ama bu yaşta biraz zor olurdu diye yorumluyorum. Şöyle bakıyorum. Eyüp Bey yazmış. Can merhaba, güzel insan, hoş geldin diye teşekkür ederim güzel sözlerinizden dolayı. Dünya Kupası'nda nice genç potansiyelleri kaparken Avrupalılar, bizim Galatasaray yönetimi birazcık yavaş kaldı demiş dinleyicimiz. Sorunlu ve problemli Duran'ı gündeme aldı. Galatasaray transferde maalesef hiç mantıklı işler yapmıyor bu sezon nezdinde demiş ve yapamayacak gibi de geliyor bana demiş. Yani tabii ki ya şöyle söyleyelim, göreceğiz yani uzun vadede ne olur ne biter göreceğiz ama ben belli takımları anlayabiliyorum. Özellikle Galatasaray tarafında sezonun çok geç açılacak olması ki Avrupa'da önereme olmamasından da kaynaklı olarak yani belli başlı bekleme sürecinin çok da mantıksız olduğunu düşünmüyorum. Diğer takımların bir tık daha bence acele etmesi lazım ama Galatasaray'ın bence elinde böyle bir artı yani böyle bir kozu var. Ben göreceğiz diyelim, bakalım neler olacak neler bitecek, hepsini değerlendireceğiz tabii ki Radyo Gol mikrofonlarında diyelim. Kısa bir araya gidiyorum, aranın ardından beraberiz.
3: Can Genç'le Haber Masası devam edecek. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. Can Genç'le Haber Masası devam ediyor.

0: Evet, haber masası kaldığı yerden devam ediyor. Tabii ki Galatasaray'ı konuşmaya devam ediyorduk. Halil Naci Küçük'ten çok değerli bilgiler aldık. Şimdi de tabii ki Radyo Gol yorumcularımızdan, özellikle Galatasaray maç sonu yorumcumuz, sezon içinde Hakan Erol bizlere eşlik edecek. Hakan, hoş geldin.
1: Hoş buldum Can. Herkese iyi akşamlar. Özledik vallahi biz de.
0: Hakikaten öyle. Futbolu Dünya Kupası'nda tabii yaşıyoruz, izliyoruz, keyifliyiz ama ligimizi de özledik değil mi abi?
1: Evet evet, tabii ki. Yani maç sonlarından sonra bu sıcak İstanbul yaz gününde güzel bir 15-20 dakikalık mola yaşayacağız sanırım.
0: Evet ya, birazcık tabii ki Galatasaray'ı şöyle enine boyuna konuşmak istiyorum. Çünkü yani taraftar aslında, Eyüp Bey'in mesajını sana ileteceğim. Eyüp Bey'in kastettiği şey, yani transferde biraz gecikildiği ve yani şu anda mantıklı işlerin yapılmadığını, Dünya Kupası'nda birçok yetenek var, bu yeteneklere gidilmediğini ve yapamayacaklar gibi duruyor bu sezon nezdinde bir mesajı var aslında Eyüp Bey'in. Nasıl yorumlarsın Galatasaray transfer? Sence birazcık daha acele etmeli mi?
1: Can, yani şöyle, Türkiye Ligi'ndeki diğer büyük takımlara baktığımızda sezonu en geç açacak takım Galatasaray. Yani Fenerbahçe erken açacak eleme oynayacağı için. Trabzonspor, Beşiktaş, keza Başakşehir. Galatasaray'ın şampiyonluktaki ekiplerin sezonu erken açacak olması onları aslında daha hızlı transfer yapmaya teşvik etmesi gerekiyor. Yani ben Galatasaray'ı zaten bunu tahmin ediyordum. Özellikle Dünya Kupası gibi bir süreç, yani bir aylık bir turnuvanın olması, birçok oyuncunun da Dünya Kupası sonrasında görüşme yapmak istemesi. Çünkü yani konuşmak belki de kolay bizler için ama birçok oyuncu takımıyla olan turnuvaya, özellikle turnuvaya devam eden takımlar ve yıldız büyük oyuncular takımlarla, milli takımlara odaklanmak istiyor ki bunda gayet anlayabiliyorum. Çünkü bu turnuva belki de dünya tarihi, dünya futbol tarihinin en büyük turnuvası. Doğru. Bir yapılıyor. Yani o sebepten dolayı ben Galatasaray'ın şu an için acele etmesine yine gerek olmadığını düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'ın 3 veya 4 transfer ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani bu 3-4 transferin de Temmuz ve Ağustos ayları içerisinde yapılıp Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ve lig serüvenine tamamen hazır olacağını düşünüyorum.
0: Peki şunu sorayım. Yani sonuç olarak fırsat transferi penceresi var. Türkiye Süper Lig takımlarının böyle bir fırsat transferi penceresi var. Oraya bir transfer bırakır mı Galatasaray diye? Senin görüşünü merak ediyorum. Bu konuda ne söylemek istersin? Yani oraya bir transfer bırakır mı?
1: Bence mutlaka bırakacaktır. Yani şöyle olacağını düşünüyorum ben. Yine Galatasaray'ın ben bir mevkisine risk atacağını düşünmüyorum. Alacaklarını alacaktır Galatasaray. Ondan sonra birkaç mevkide, örnek veriyorum, stoper yediği diyelim. Veya kanat yediği gibi mevkilerde fırsat transferi bekleyebilir. Bu da gayet doğaldır. Her sene bu şekilde oluyor. Çünkü işte Galatasaray Osimhen'in bu şekilde. Tabii her sene bu olacak diye, her sene sizin aldığınız Osimhen düşecek diye, Osimhen ayarında veya bir tık altı üstü oyuncu düşecek diye tabii ki de bir kural yok. Bu da bir risktir. Ama özellikle Galatasaray özelinde demiyorum bunu. Genelde bizim Türk takımlarımız bunu yapıyor. Yapması da aslında bir nevi gerekiyor. Çünkü bize transfer diğer ülkelere göre biraz geç kapanıyor. 1-2 hafta kadar. Yani bu da bence kulüpsüz kalan veya anlık olarak kulübüyle sorun yaşayıp fesih yapmak isteyen veya kulübünün elinden çıkartması gereken oyuncuları da Türkiye pazarında değerleneceğini, burada uygun kulüp bulabileceğini düşünüyorum.
0: Peki, yani şunu da sormak istiyorum. İster istemez artık çıta çok yüksekte Galatasaray tarafında. Sonuçta Osimhen gibi bir ismi bonservisle Galatasaray kadrosuna katmıştı. Yine bir süperstar beklemeli miyiz yani Galatasaray? Böyle bir kişiye gider mi? Bruno Fernandes konuşuluyor ki aslında turnuva sonu görüşelim dendiğini duyduk Ali Naci Küçük'ten. Yani Galatasaray taraftarı bir süperstar daha beklemeli mi? Bunun yorumunu senden alalım.
1: Yani şöyle, bence bu süperstar olacaksa Galatasaray için, yani benim kendi, bu tabii ki bir duyum veya başka bir şey değil. Bu olursa stoper mevkinde bence Virgil van Dijk olur.
0: Yani Naci abi de bahsetmiş.
1: Yani şu an bence, yani dediğim gibi hiçbir şekilde bir duyumum vesaire yok ama hani bu transfer %5-10 da olsa işte olma ihtimali, Galatasaray bunu kovalayacaktır. Yani ben Bruno Fernandes ihtimalinin kendi şahsi penceremden çok ihtimalli olduğunu düşünmüyorum. Yani ancak oyuncunun Manchester United tarafıyla bir sorun yaşaması gerekiyor. Çünkü Manchester United bu sene Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak. Yani oyuncunun Manchester United'dan ayrılması için bir sebep görmüyorum ben.
0: Bir daha siz kral oldu sonuçta.
1: Evet, yani hani United Avrupa Ligi'ne veya Konferans Ligi'ne veya hedefsiz Avrupa'da herhangi Avrupa Liglerinde herhangi bir hedefi olmayacak şekilde sezona başlayacak olsaydı eğer, evet Bruno Fernandes'i Manchester'dan çıkartmak kolay olacaktı. Ama zaten Bruno Fernandes bildiğim kadarıyla Premier Lig'in de en büyük kontratlarından birine sahip.
0: 12 milyon poundmuş abi. Ali Naci Küçük öyle söyledi. Galatasaray'dan da beklentisi 20 milyon euroymuş.
1: Yani ben oyuncunun bir kere hani bu kendi şahsen yıllık 20 milyon euro burada kanalize verilmesi tarafında değilim. Yani çok yani hemen hemen çok nadir birkaç oyuncu için bunu hani verilebilir diye söyleyebilirim. Yani ben de burada kanalize zaten 14-13 15 hadi maksimum diyeyim. Bu fiyatlara da Türkiye'ye Manchester United'ı bırakıp geleceğini düşünmüyorum. Dediğim gibi ama eğer ki Manchester United bir Avrupa UEFA Avrupa Ligi'nde veya Konferans Ligi'nde olsaydı bu dediğin gerçekleşebilirdi.
0: Peki yani şimdi tabii ki forvet arkasını konuşurken Bruno Fernandes'in yanında Can Uzun ismi de konuşuluyor. Sana göre Can Uzun ne katar Galatasaray'a? Ne düşünüyorsun? Can Uzun transferi olmalı mıdır? Sonuç olarak 10+4 kuralından da kaynaklı olarak Can Uzun isminde bir sormak istiyorum. Nasıl yorumlarsın?
1: Can gerçekten şöyle yani 10+4 kuralı için gerçekten biçilmiş kaftan diyebiliriz Can Uzun için. Ben oyuncunu çok beğendiğim bir oyuncu. Ama zikredilen tabii ki 50-60 milyon euro'lar bana göre fazla yani. İyi bir oyuncu gerçekten. Yaşı da daha henüz genç. Önünde
0: çok uzun yılları var.
1: Eminim ki uzun yıllar uzun bir güzel bir kariyer olacağını düşünüyorum ben Can Uzun'un ama bu zikredilen rakamların daha yüksek olur ama Galatasaray'ın 35 milyon euro gibi rakamlar. Hani maksimum diyeyim 40 milyon euro hani belki bonuslarla vesaire tutabileceğini düşünüyorum bu transfer için ama tabii ki de bonservisinden bağımsız değerlendirirsem 16-4 olduğu için bence çok mükemmel bir oyuncu. Galatasaray'ın da bence seri profil. Daha önce Dries Mertens'in rolünü üstlenebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Benim bugün de gördüğüm birkaç haber vardı.
0: Lütfen paylaş abi.
1: Ne kadar şey hani %100 gerçekten tabii ki bilmem. Martin Odegaard ismi Galatasaray'a yazılıyor şu an bildiğim kadarıyla. Hani Martin Odegaard da bence çok yani şu an belki 2 sene önceki Martin Odegaard değil ama bence hala elit seviyede bir forvet arkası 10 numara olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın da bence yine çok rahatlatacaktır. Tabii kural için olmasa da ben Galatasaray'ın yine kuralı bir şekilde kendi içinde veya birkaç mevkide 2003 doğumlu ve 6 oyuncularla bir şekilde idare edeceğini düşünüyorum. Özellikle
0: John Duran mı demeliyiz geçen, hocam? John Duran mı diyoruz?
1: İsmi geçen John Duran'la ilgili yani birçok kaynak zaten oyun Galatasaray ve John Duran'ın anlaştığı sadece şu an için kulübüyle pazarlıklar yapıyor sanırım. Bildiğim kadarıyla da kulübüyle de satın alma opsiyonu Galatasaray ekletmek istiyor bu transfere. Ve biraz daha o satın alma opsiyonunu düşürmek istiyor Galatasaray. Yani sanırım 25 milyon euro seviyeleri 15 ila 20 milyon euro seviyelerinde bir satın alma opsiyonu koydurmak istiyor ama tabii Al-Nassr kulübü bunun biraz daha üstünde bir rakam talep ediyor diye biliyorum. Yani bu transfer de olursa Galatasaray'ın çok rahatlayacaktır. Osimhen arkası John Duran bence çok iyi olur Galatasaray için sezon başlangıcında ki John Duran'ı dinleyicilerimiz de bilir ki Aston Villa'da da bu rolle aslında parlamıştı.
0: Değil mi? Olive Atkins'in arkasında.
1: Evet. Direkt bir 11 oyuncusu olarak değil. Sonradan girdiği maçlarda yarattığı farkla adını duyurmuştu. Hem Premier Lig hem de Şampiyonlar Ligi seviyesinde. Ben bir laf vardı ya kafaya takmış bir süresi sınavı.
0: Evet, evet.
1: Bir John Duran da yani bütün yeteneklerinden hiçbir şüphem yok benim oyuncunun. Fenerbahçe'de oynarken hiçbir şüphem yoktu ama disiplin sıkıntıları, sorunları olan bir oyuncu yani. Ama bunu da tabii ki henüz yaşı genç oyuncunun ve önünde bence uzun bir kariyer var. O da artık bu yanlıştan ve bu sorunları geride bırakarak kendine temiz bir sayfa açmak isteyecektir. Çünkü Galatasaray'da direkt şampiyonlar yerine giden bir takım.
0: Peki şunu sorayım. Noah Lang sence tekrardan alınmalı mı? Ya da kiralanmalı mı? Ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
1: Ben çok isterim. Yani oyuncuyu da beğeniyorum bu arada. Oyuna katkısını da beğenirim ama 16-4 kalınlığında bana pek gerçekçi gelmiyor.
0: Yani mesela Napoli kulübü bir anda Galatasaray'a dese ki 15 milyon euroyu biz kabul ediyoruz bonservis olarak. Siz Noah Lang'ı almak ister misiniz dese Galatasaray kulübü nasıl reaksiyon verir? Hakan Erol orada tercihini nasıl kullanır diye bunu da sormuş olayım.
1: Yani 15 milyon euro Noah Lang gibi bir isim için bence bedavadan biraz pahalı diyebilirim. Hı-hı. Ama yine Galatasaray bunu direkt kabul edemeyecektir bence. Yani direkt kabul ediyoruz, alıyoruz, hemen imza atalım sürecine geç. Çünkü gerçekten yani 16-4 kralı Galatasaray haricinde bence en çok Galatasaray Fenerbahçe'yi zorlayacak.
0: Katılırım. Yani birazcık Trabzonspor burada avantajlı gibi gözüküyor. Haricindeki evet, tüm kulüplerde evet. Sıkıntı var.
1: Ama ben Trabzonspor'un yerli, tabii ki onlar da şu an yerli yatırım yapıyorlar yeni transferlerle beraber, ama yerli oyuncu kalitesinin Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kadar üst seviyede olduğunu düşünmüyorum.
0: Katılırım.
1: Yani bu benim düşüncem. Tabii ki lig şampiyonluğu içinde hem yabancılarınızın hem yerlilerinizin bence üst seviyede olması gerekiyor. O yüzden Trabzonspor bir yarışmacı olacaktır. Evden Trabzon'u ufak bir dokunmuş olayım. Yani onlar yine yarışmış olacağını düşünüyorum ben, ama şampiyonluğun yine bir Galatasaray'la Fenerbahçe arasında ben daha sezon transferler yapılmadan başlamadan.
0: İki başlı bir lig mi bekliyorsun gelecek sezonda yine?
1: Evet, belki takımın yine ayrılacağını, belki Trabzon'a Beşiktaş biraz daha yakın giderler. Geçen sene Trabzon'un yaptığı gibi Beşiktaş da oraya dahil olabilir, ama ben yine iki takımın kadrolarının Trabzon ve Beşiktaş'ın iki kat diyeyim, hani 2-3 kat önde olacağını düşünüyorum yine.
0: Son sorumu soracağım, sonra da zaten teşekkürümüzü ederiz Hakan Erol'a, bütün dinleyicilerimiz adına da ben de teşekkür ederim tabii ki sana, ama şimdi 6-8 bağlantısını hiç konuşmadık. Oraya bir orta saha oyuncusu alınması konuşuluyor Galatasaray'da, hatta 3 tane isimle görüşüldüğünü ifade etti Ali Naci Küçük. Bir ismi de zaten bütün medya şu anda biliyor, Oge Çukwu isminden bahsediyoruz, Burnley'de küme düşen oyuncudan bahsediyoruz. 6-8 bağlantısında oynayabilecek oyuncular konuşuluyor. Sara var, Torreira var, Lemina var. Dördüncü bir oyuncu ne kadar gereklidir? Veyahut da buradan bir ayrılık mı olması gerekir ki Galatasaray'ın böyle bir oyuncuya yönelmesi için sana göre? Ve o oyuncu, eğer bir 6-8 bağlantısında bir oyuncu Galatasaray ilgileniyorsa, sadece bunu Oge Çukwu nezdinde söylemiyorum, daha doğrusu sormayacağım sana, ama nasıl bir profile gitmelidir Galatasaray?
1: Yani şöyle, bildiğim kadarıyla Galatasaray Lemina'yla kontrat yeniledi. Tam resmi bir çıkan yapılmadı.
0: Tam o yapılmadı. Şöyle, onun detayını paylaşalım. 3,5 milyon eurodan 2 yıllık bir kontrat hazırlandı, ancak 10+4 kuralından dolayı şu anda nihai bir açıklama yok. Diyelim, topu sana atayım abi.
1: Anladım. Yani dediğim gibi yine Galatasaray bence zaten şu anki oradaki transfer operasyonu Lemina'dan bağımsız yürütüyordur. Yani oradaki Lemina'nın kalıp kalmayacağıyla alakalı bir durum değildir. Ben yine Torreira Valerian takımda kalacağını düşünüyorum, ama oraya ekstra bir oyuncunun dahil olacağını. Bu isim bence 2003 doğumlu ve altı olabilir.
0: Niaga gibi yani biraz.
1: Brighton'dan Baleba ismi var Galatasaray'da.
0: Carlos
1: Baleba, ama tabii ki kulübü de düşük rakamlar zikretmiyor.
0: Yani.
1: Galatasaray şartlarını sormuş sadece Baleba'nın, bildiğim kadarıyla.